Parantezden mutlu günler, mutlu hafta sonları. Ben Berksayar, parantezde buluştuk. Bir tık geç buluşmamızın sebebi, az önce de dinlediğiniz üzere, Emre Tilev'in İzmir'den, hani biraz da bizi kıskandırdı ama yağmur yok bugün, dündü yağmur. Emre abi biraz böyle güncel dışı bir...

0: stüdyodan daha güzel geliyor, öyle söyleyeyim. Şu an benim sesim daha boğuk geliyor olabilir. İşin esprisi tabii ayrı konu ama çok güzel bir sistem kurdu Emrah abi oraya, kendi evine ve onu İzmir'den, yayını İzmir'den yarın itibariyle sizlerle buluşturmaya, sizlere aktarmaya çalışacak Emrah abi. Meslek büyüğüm, kıymetli Emrah abim. Onun da testini az önce yaptık. Onun mikrofonu devretmesiyle mikrofonu devraldığımı sizlere aktarayım, sizlere söyleyeyim. Yaklaşık bir yarım saat 40 dakika boyunca Serkan Çetiner'le günün gündemini konuşacağız. Günün gündemini masaya yatıracağız. Serkan Çetiner, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk, iyi yayınlar.
0: Ya günün gündemi dedim ama bir Galatasaray'da da 4 yıldır sanki bumerang gibi aynı şeyleri görmüyor değil miyiz? Yani Haziran ortası, Temmuz ortası arı, Haziran ortasıyla Temmuz'un ortasında böyle. Temmuz'un 20'sine kadar. İşte Bodrumlar, Çeşmeler, ilçe ilçe gezilen tatil yerleri, oralardaki Galatasaraylı derneklerle buluşmalar, bunlar farklı bir takımın şampiyonluğunu görmeyeli uzun zaman oldu diye bizim mi unuttuğumuz şeyler, yoksa Galatasaraylı mı kazandığımız bir kültür? Yani adeta kupayı ilçe ilçe, şampiyonluk sloganını, şampiyonluğu daha doğrusu ilçe ilçe gezdiren bir Galatasaray ve bu taraftan da eleştirildiğini görüyorum. O yüzden eleştirildiğini gördüğüm için onunla başlamak isterim. Sen de iyi bir Galatasaraylısın çünkü.
1: Evet, Galatasaray'da başarı asla cezasız kalmaz cümlesi bu aylarda daha çok devam ediyor. Çünkü kendini beğenmişlik var. Ne yaptığını, ya yani benim yaptığım en iyisi. Çünkü ben şampiyon oluyorum mantığıyla giden bir yönetim var. Yapmış olduğu bütün yanlışlar şampiyonluktan dolayı, rakiplerinin kötü seçimlerinden dolayı, senin yanlışlarının daha az olduğu için kazanılan şampiyonluklar, aslında senin yanlışın içinde doğruyu bulduğunu zannediyorlar ama bu kesinlikle hiçbir şekilde doğru yönetilmediğinin bir gerçeği. Bu şekilde de devam ediyorlar. Başkan, yani şimdi kronolojik olarak saysam burada saatler yetmez. Yani Lemina transferini bile taraftar yaptırdı. İşte Osimhen'i taraftar kendine aşık etti de oyuncu kaldı. Icardi hikayesi gene taraftarın hikayesi. Yani yönetimin kendi kararlarıyla getirdiği transferler, işte görüyorsun, Cuesta'lar, işte Yellert'ler, İşte ne bileyim, yani kendi kararlarını verdikleri bütün transferlerde bugün isimleri yok, esamesi okunmuyor. Ama burada çok büyük, yaman bir çelişki var. Harcama limitleri açıklandı. Harcama limitlerinde en çok limiti olan Galatasaray transfer yapamıyor. Diğer bütün takımlar ise harıl hurul transfer çalışmalarına devam ediyorlar.
0: Tabii onlardaki de çalışmanın ötesine geçmiyor Trabzonspor hariç. Yani yapıyorlar diyorsun
1: yani
0: ya.
1: Yani gene var mı isimler? Bak, Trossard, yani mesela Trossard, yani Mertens hikayesinin devamı niteliğinde bir oyuncu. Hani benzer bir oyuncu. Kanat ortada oynayabiliyor, kanat da oynayabiliyor, forvet de oynayabiliyor. Mertens de aynı tipte bir oyuncuydu. Ya bilmiyorum, bence gene Galatasaray 18+2'yi verseydi, 32 yaşında bir oyuncuya ben gene hani fazla derdim ama ya sonuçta bir hareket var, yani bir mücadele var. Yani bunu Beşiktaş o oyuncuyu buraya getirmesi için 18+2 veriyor. Belki Galatasaray 15'e bitirebilirdi. Niye oyuncu Şampiyonlar Ligi'ni Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Galatasaray'a daha düşük ücretli, daha düşük bonserviste gelmek isteyebilirdi. Ama biz bunların hiçbirini bilemeyeceğiz. Çünkü bizim yönetimimiz, işte sezon başı bir Kamavinga attı. Sezon bir ay sonra bir Kemprem Turan attı. Sezon sonu Ömer Bayram'a muhtaç olacağız. Yani ben sana söyleyeyim, yani bu gidişat bu. Yani bir de şöyle bir algı var. Hoca da ikna olmuş bu algıya. Yani Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ve işte ligdeki başarısı, Okan Hoca'yı da kadromuz zaten yeterli. Hocam, senin kadro ne yeterli ya? Sen 10 kişiyle 4 gol yedin ya. Benim için 4 gol yedin Juventus'tan deplasmanda. Zegrova atsaydı rezillikti ya. Zegrova 96-4 de atsaydı Galatasaray belki de şampiyonluğu verecekti ya o demoralizasyonla. 5-2 yendiğin maçın rövanşında 4 tane gol yedin. Gittin Liverpool deplasmanında 4 tane gol yedin hocam. 8 gol yemen gereken maçta. Yani bak şöyle söyleyeyim. 10 kişi Juventus bir de 6 gol atabilirdi. 11 kişi Liverpool deplasmanında bize 9 gol atabilirdi ya. Senin hangi kadron yeterli ya? Ama senin hedefin sadece Süper Lig olduğu için

0: sen millete yalan söylüyorsunuz, milleti kandırıyorsunuz. O senin yönetimine güvencin var ya, güvencen. Sen bu yıl bir tane ayağını tökezsin, o yönetim senin arkanda olacak mı bakalım. Bak, Galatasaray'da şampiyon olamasın, burada yazıyorum. İlk gidecek isim, ilk namlunun ucuna konulacak isim Okan Buruk'tur. Ben bunu söylüyorum ama Okan Buruk 4 yıllık şampiyonluğu vermiş olduğu o reputasyonu, o taraftarın arkasına almış o gücüyle şu takıma bir tane doğru düzgün transfer yaptırtamıyor ya. Niye? Çünkü ona da güvenmiyorlar. Yani onun seçimlerinde de problem var. Yani Okan Hoca nedense kendi maçında, yani kendi canlı izlediği maçlardaki sivrilen oyunculara aşık olan bir hoca. O da bir garip yani. Ya bakın, Aral Şimşir'i Galatasaray çok arayacak. Nasıl Oğuz Aydın'ı aradığı gibi. Bak, Oğuz Aydın Galatasaray'ın kapısından döndü. 6 milyon euro vermediler. Bak, Oğuz Aydın'a ne, yani hem Oğuz Aydın kaybetti bence, hem de Galatasaray kaybetti. Şimdi aynı şey Aral Şimşir'de. Bak, Aral Şimşir'i de almadılar. Trabzon alacak. Bak, görürsün devre arası ya da bir sene sonra Aral Şimşir'e 30 verse gelir mi acaba diyecekler. Ya bu takımın parası çök mü ya? Ya senin yapmış olduğun kaleci transferin geçen sene aslında yani fecaat bir durumdu ya. 36 milyon euro Uğurcan'a verdin ya.
1: Taraftarda böyle bir Aral Şimşir konusunda da bir serzeniş yok değil son zamanda, dediğin gibi.
0: Ya var. Var. Çünkü Aral Şimşir Galatasaray'a ihtiyacı olan bir oyuncu. Kanat rotasyonunu yani Lang'ı, bak şimdi Lang'ı aldın değil mi? Nasıl bir etki oldu değil mi? Lang gitti ama şimdi oraya Aral Şimşir'i 12-13 milyon euroya koysa, yani orada yani ne kadar güzel, hem yerli hem de 23 yaşında bir tane çocuk alıyorsun. Yani bugün transfer piyasasında yerlilerde en pahalı iki isim varsa biri Can Uzun, diğeri Aral Şimşir. Ya al ikisini, ya paran var ya, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsun ya, gücün var, taraftarın var. Sana ne yaptı bu taraftarlar? Bu herifler nasıl gaza gelmişler bu kadar? Kendilerini dev aynasında görüyorlar. Yani ya arkadaş, siz geçen sene eksiklerinizi taraftarı gördü ama maalesef siz görmediniz ya. Siz hala Kaan Ayhan'la orta saha ve stoperi yedeklemeyi düşünüyorsunuz ya. Rezillik ya. Ya iki takım, bak Beşiktaş'ta Fenerbahçe'ye de aldı. Trabzon zaten yaptı bak. 40 milyon para harcadı. Taş gibi oyuncular aldı. Bir tanesi Arjantin milli takımında Arjantin'e süper spektaküler bir gol attı yani çocuk. Bak hadi geçsin sen öyle yani senin scout ekibin, Trabzon scout ekibinden daha iyi olmadığı için biz bunu kabul ediyoruz artık biz. Galatasaray scout ekibi, Trabzon'un scout ekibi Galatasaray'ı, yani ligi domine etti abi, bunu kabul edin. Yani şu an 20 milyon euroya bir tane oyuncuyu Zenit'e satıyorlar. Bugün Fabrizio Romano'nun haberine göre olayı 40-50'ye satacaklar. Bak bunlar rahat olacak bunlar. Ve senin bu, bak gidin ilk transferi kimi? Ben Fenerbahçe Aziz Yıldırım yerinde olsam gider scout'unu alırım Trabzon. Yani bu muhteşem yani. Muhteşem işler başarıyorlar yani. Ve sen şampiyonsun. Senin rakiplerin iki tane Türkiye'deki, iki tane İstanbul ekibi, biri seçimle uğraşıyor, biri parasızlıkla uğraşıyor. Ve sen o iki ayı Bodrum'da tatil yaparak, işte sağda solda şampiyonluk kutlamaları yaparak, ya taraftar bir haftada kutladı bitirdi, daha şu şeyden de bir vazgeçin artık ya, şu dernekleri gezip Galatasaray'ın şarkılarını, insan sıkılıyor ya, ben görmekten sıkıldım ya. Ya Türkiye Kupası'nın neyin bu kadar şey, Süper Kupası'nın neyin şey yapıyorsunuz ya, başında gel adama, bak sana kupanın kalitesini söyleyeyim, yani bu bir başarı değil ki, yani görüyorsun yani durum. Ya rezalet bir yönetim şekliyle giden bir, Türkiye'de ağır aksak giden bir düzen var. Yani sen burada aldığın kupaya mı?
1: Bir dinleyicimiz diyor ki ama Galatasaray Eylül'de başlıyor, seni rahatsız eden ne, diyor dinleyicimiz.
0: Galatasaray Eylül'de başlıyor da Eylül'e kadar bütün takımlar, bakın arkadaşlar, Eylül'e kadar bütün takımlar kadrolarını oluşturuyor, kamplara gidiyor. Şu an kamplar başladı. Yani kamplara başlanan birlikte Eylül'de senin talip olacağın oyuncuları sana takımlar bedavaya verir mi? Şu an satılık oyuncular piyasada gezerken, herkes yerleşirken, bütün oyuncular takımlarını, işte gelin şeylerini, kendi takımlarını bularak, planlamalarını yaparak ilerlerken, sen Eylül'de kapını çaldığın zaman sezon başında alacağın 20 milyon euroluk Uğurcan, Eylül'de alacağın Uğurcan 36 oluyor. Bunu hala anlayamayan, idrak edemeyen hem yönetim var hem taraftar var. Çıldırıyorum yani. Ya senin alacağın o 7 milyonluk oyuncu Eylül, Ekim'de sana 17 milyon oluyor. Bunu niye anlamıyorsunuz ya? Çünkü adam planlamasını yapıyor. Şimdi Galatasaray, aynı örneği vereyim de size. Galatasaray'a 35-40 milyon euro ligin açılışına bir hafta kala Barış

0: Jennifer'e geldi. Verdi mi Galatasaray? 60 milyon istedi. Sen de senin yaptığın aynısını sana yapıldığı zaman karşı tarafa kızmayacaksın. Şu anki durum bu. Galatasaray sıfır transferle Eylül'e gireriz. Eylül'de alırız. Eylül'de alacağın oyuncu bir ya mental sorunları olan oyuncudur. İki ya Avrupa'yı vererek alacağın oyuncudur. Üç alamayacağın oyuncudur. Ki alamadığı tuttur yani. Yani gittin donarumaların yanında yatıyorsun. Donarumalarla yatarken bir anda işte Allah'ın mutlu eğrisi doğrusu mudur? Sen Ederson alacaktın yani bu arada. Yani Ederson'un birazcık parayı seçmesinden dolayı gitti. Yoksa sen alıyordun Ederson'u. Ederson'un durumu da bu. Yani pazardaki son çürük mallar, maalesef pazarın son çürük mallarına muhtaç ediyorlar bizi. Menajerlerin kucağına atıyorlar bizi. Çünkü senin Haziran ayında yapmış olduğun bir çalışma olsaydı, sen o oyuncuyla anlaşsaydın, işte bak bir ay sonra Temmuz ayında bitiriyor olurdun. Ama yok, biz hala random geziyoruz menajerlerin kucağında. En son işi Gardi'ye atarız. Gardi her transferden 2-3 milyon euro para koparır. Ne oldu? Büyük başkan Galatasaray şampiyon. O öyle bir şey yok. Galatasaray'ı yönetilmiyor. Galatasaray 4 yıldır yönetilmiyor zaten. Galatasaray hasbelkader yapmış olduğu spektaküler transferlerin, yani yıldızların bireysel performansıyla ayakta duran bir takım. Bunu artık görelim yani. Senin bir tane Osimhen'in olmadı, bak neler, ne duruma düşürdün takım. Ve Osimhen'in olmadığı dönemde sağlıklı Icardi'nin varken, sen Osimhen dönsün diye dua ederken, şu anda 1,5-2 aydır da Icardi'yi bekliyorsun.
1: Aynı zamanda Can Uzun da 1,5-2 aydır çok konuşuyoruz.
0: Can Uzun'a 60 verelim mi? Ya Can Uzun'a 60 vereceğine çıkıp
1: Can Uzun'la 40 ile 60 arasında kalınıyor. Galatasaray tarafı 40 ve üzeri, biraz üzeri. Can Uzun tarafı da, yani Frankfurt tarafı da Almanya'da bir aşağı yukarı 60 milyon euroluk, 55 milyon euroluk bir beklenti içerisindeler. Orada biraz galiba senin dediğine gelecek o iş. Herkes ya planlamasını yapmış, sen şimdi yapıyorsun, Eylül'e kalıyorsun, Ağustos'a kalıyorsun, evet, kısmını göreceğiz gibi duruyor sanki.
0: Ya şimdi bunların kafasında şey var ya, hani hı-hı, biz Eylül'de Osimhen'i indirdik, illaki bir oyuncu kavga eder, dövüş yapar, açıkta kalır, biz onların bir tanesini alırız. Böyle de bir kontenjan koyuyor Türk kulüpleri. Ya inanılır gibi değil ya, vallahi gerçekten. Ya Galatasaray'ın eline fırsat geçmiş var. Bütün oyun, ya bütün kulüpleri yaralı. Bir tane iki tane doğru hamle transfer yapabiliyorlar. Onun haricinde bütün yapmış oldukları refleks transferleri. Ya sende para var, taraftar arkana alınmış. Her şey güzel gidiyor. Ya burada niye bu kadar bu yanlışla cevap veriyorsunuz anlamıyorum. Yani gidin abi, geliştirin kendinizi. Yani taraftar scouting ağını geliştir. Ya bu takım Bayern Münih gelip böyle Oliver Kahn'ı müzeyi gezdirerek falan Bayern Münih olunmuyor işte. Bayern Münih Saibari'yi Dünya Kupası'ndan önce aldı, koydu oraya. Sen gidip şimdi Bayern Münih'in çıkmalarına vereceksin bir sürü parayı, ama Bayern Münih iki tane altyapıdan da oyuncu koydu oraya. Senin altyapıdan bütün oyuncuların, milli takımlara seviyesindeki oyuncuların hiçbiri ben Galatasaray'da oynayamam dediği için başı başı kulüplere gidiyorlar ya. Bu takıma transfer etmeye çalıştığın Aral Şimşir ben 11'de oynayamam diye başka takım Trabzon'u seçiyor ya. Senin yani Avrupa'dan sıçrama yapma olarak görmüyorlar senin takımı. Çünkü senin takımda Kaan Ayhan gibi işte kalede geçen sene Galatasaray'ı ilk kupadan etmiş veteran bir kaleciyi görerek bu takımı sen gençlere inandıramazsın yani. Altyapında bir tane çocuk yok ya ben yukarıya çıkarsam bu takımda oynarım diye. Galatasaray olmuş oyunculara milyon vermek zorunda. Çünkü hocası hem taraftarı, gençlere sabrı olmayan camiaya dönüştü. Ya bu ne kadar tehlikeli bir durum, düşünebiliyor musun? Bak bunun en büyük örneği Fenerbahçe'dir yani. Yani çünkü oyuncular, yani çıkan gençleri de tutamıyordu. Fenerbahçe bugün Arda'sı, Kim Min-jin'si Fenerbahçe'de olsa Fenerbahçe şampiyonluğu alamaz mıydı? Alırdı. Aziz Yıldırım'ın eski dönemlerinde çıkan gençler gidebiliyor muydu Fenerbahçe'den öyle ucuza? Gidemiyordu. Oynuyorlardı, şampiyonluk için mücadele ediyorlardı, ondan sonra gidiyorlardı. Yani anlatmak istediğim, Galatasaray'da böyle genç bir jenerasyon yakalama şansı da kalmadı maalesef. Çünkü niye? Lemina'ya yaşlandıkça kontratına zam yapan bir takım var. Lemina'dan vazgeçemiyorsun. Lan o Lemina'yı sana taraftar aldırdı. O zaman bir taraftarın sesini dinle madem öyle. Icardi Lemina'yı gönderin. Madem yabancınız var diye Salibari'yi alamamış ya. Böyle bir PR piyasaya böyle de haber, yalan haber pompalıyorlar. Biz yabancı statüsü eğer düzgün olsaymış Salibari'yi alacakmış. Ya hadi abi, hadi, hadi. Sen Salibari'ye anca menajerler kanalıyla teklif gönderebilirsin. Nereye alıyordu? Nereye anlaşmıştın ya? Nasıl anlaşmıştın ya? Ya anlaşmışsan göndereceksin Icardi'yi, alacaksın Salibari'yi. Çok mu zor yani? Yok. Yani şöyle bir komik bir haber var mesela. Hı. Icardi kalsa da bir tane santrafor alınacakmış. Gitse de bir tane santrafor alınacakmış. Bak, haberin içindeki tezatlığa bak. Ya şimdi
1: kalsa neden? Ya, kalsa neden? Ya,
0: o zaman niye kalıyor?
1: Zaten Icardi tarafında, Icardi tarafında şu konuşulmuyor muydu? Ya mesela Abdurrahim Albayrak'ta biz şampiyonluk haftasında röportaj yaptık radyo gol frekanslarında. Nasıl renkli kişiliği olduğunu zaten anlatmaya gerek yok. Nasıl böyle bu anlamda Icardi gibi oyuncularda da çok böyle gönül bağı kuran bir isim olduğunu, Fatih Terim gibi efsanelerde de gönül bağı kuran bir isim olduğunu bilen, bilmeyen, hemen hemen herkes bilir. Yani bilmeyen yoktur. Bilenimiz çoktur. Dedi ki mesela başka bir santrfora gidileceğine Icardi mutlaka kalmalı dedi. Galatasaray taraftarının bence çoğunluğunun görüşü bu. Seni bilmiyorum Serkan Çetiner. Sen çünkü biraz orada eleştirel yaklaştığın birçok noktan saptanıyor radyo frekanslarında ya, ama yani ben
0: yok.
1: Yani başka bir isme gidip kime gideceksin mesela Icardi'nin alternatifi olarak?
0: Bak ben onu görmem, ben şunu görürüm. Bak Liverpool deplasmanında Osimhen'in kolu kırıldığında Icardi var mıydı? Vardı değil mi? Ama biz kırık kolla Osimhen'i oynatmayı tercih ettik. Kim olursa olsun Osimhen'le deplasmanda oynamayı tercih ettik.
1: Adı anılanlardan kırık, adı anılan isimlerden Icardi'nin yerine kırık kol olduğunda Icardi, yine benzer bir durumda Osimhen oynamaz da o oynar diyebileceğim bir isim var mı mesela?
0: Ya şöyle dışarıdan transfer edeceğimiz.
1: Evet yani adı mesela John Duran için, Bertu için.
0: John Duran bile iyidir ya. John Duran ya, herkes John Duran ya. John Duran Fenerbahçe büyük maçlarda geri döndürmedi mi? İpten almadı mı Beşiktaş maçında, Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta Galatasaray maçında? Fenerbahçe ipten aldı oyuncu yani. Senin zaten böyle bir oyuncuya ihtiyacın var. Yani girip finalde 5 dakika içinde çıkıp bir gol atabilecek oyuncuya ihtiyacın var. Ve bundan ben John Duran'a da güvenelim demiyorum. Ha, John Duran'ın da yanına böyle bir tane daha yedek oyuncu alabiliyorsa hem kanatta hem ucumda oynayabilen, yani 19 o da olabilir. 10 numarada oynayıp 9'da da oynayabilen bir oyuncu da alabilirsin yani. Ama Icardi olmaz arkadaşlar ya. Eğer hedefimiz Juventus'u, Liverpool'u elemekse Icardi ile vedalaşacaksın ya. Yabancısının sınırsız olsa al 4 milyon euroya. Madem bu kadar taraftar çok istiyor ya, bir tane işte Simge Sarı'nın şarkısını dinleyeceğiz ya. O zaman alırsın, koyarsın oraya tribünde ikonik topçu olarak. Orada şarkılar, türküler söyletir sana. Güneş gözlüğünü takar, elinde birasıyla gezer. Ama doğru olan bu değil ki abi. Futbolun doğruları bu değil ki. O zaman ne yapalım abi? O zaman Galatasaray taraftarı her şeyi istiyor diye de futbol oynamayı unutmuş bir adamı, fiziki olarak yetersiz olan bir adamı sırf Galatasaray taraftarla mutlu olsun diye yabancı kontenjanını koyuyorsak Şampiyonlar Ligi'ni unutalım o zaman. Hedef Türkiye Ligi diyelim. Icardi Türkiye Ligi'nde bile bize maç kazandıramadı son yılında. Kazandırabildi mi abi Gaziantep maçını? Kocaeli maçını? Kazandırabildin mi bu adam bize? Yok. Yok yani. Bir körün gözüne parmak sokar gibi performansını tekrar ettirmeyelim ama çok kötü bir performans verdi ya. Adamın bitmiş ve senin karşında bu sene, geçen seneden daha güçlü takımlar var. Bak öyle ya da böyle Vedat Muriel'e 22 tane İspanya'da gol atmış bir oyuncuyu aldı Fenerbahçe. Yani dalga geçiyorlar işte, geldi de sakatlandı. Oyuncu oynayamayacak mı? Oynayacak. Bir ay sonra sağlandı. Yani Süper Lig'in bug'ı olan bir oyuncu aldı. Öbür taraftan Trabzon eskisinden daha güçlü. Beşiktaş, Trossard'dan bahsediyoruz. Aldığı iyi oyuncular
1: peki,
0: var.
1: Fenerbahçe'ye şöyle geçeceğim. Fenerbahçe Yiğit Çolak'la sözleşme imzaladı. 18 yaşındaki Galatasaray altyapısında yetişen sol kanat oyuncusu Yiğit Çolak. Ve Yiğit Çolak'ta bu transferi de tabii sosyal medyada da konuşuldu. Böyle şeyler gündem oluyor, konuşuluyor. Evet. Son bir yıl içerisinde Galatasaray altyapısından Fenerbahçe'ye gelen ikinci oyuncu oldu o da. Fenerbahçe'yi bu gündemle geçeyim. Önce buna ilişkin yorumunu merak edeyim.
0: Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Burada Okan Hoca'yı kovmamız lazım. Herkes diyor ya Galatasaray altyapısındaki oyuncuları kovmanın gerekiyor. Hayır, Okan Hoca'yı kovman gerekiyor. Niye? Okan Hoca çünkü bu ümitsizliği alt gruplara vermiş bir hoca.
1: Bu yani bunun göstergesidir. Böyle okuyorsun yani. Doğru mudur? Yani ya Galatasaray'da altyapı oyuncularına ya da hani Okan Buruk eleştiriliyor ya, gençlere ne kadar şans veriyorsun. Evet. Mesela gençler dediğimizin içerisine işte Lang girer mi bilmiyorum ama Naga'yı koyarsın mesela. Aspiria'yı koyarsın.
0: Süper.
1: Onlarda dahi yani transfer yapılan gençlerde dahi görmüyorsun oynadıklarını bekliyorsun Türkiye neden oynamaz bu maçta diye. Aynen. Bu bunun getirisi mi? Fenerbahçe'ye transfer olan Yiğit Çolak.
0: Ya Eyüp Spor'u şimdi bak şöyle söyleyeyim. Konuyu açıyor. Eyüp Spor'u dilde tutan bence kalecisidir. Kimin kalecisi? Evet. Can Kat Yılmaz. Yani Can Kat'tır Eyüp Spor'un bu direncinin fitilini ateşleyen. Şimdi Eyüp oyuncunun kalmasını istiyor. Galatasaray oyuncuyla sözleşme yenilemek istiyor. Oyuncu Galatasaray'la sözleşme yenilemek istemiyor. Niye? Uğurcan var. Arkasında geçen senenin Galatasaray'a büyük sıkıntılar yaşatmış yedek kalecisini de geçebileceğini düşünüyor. Dolayısıyla yani buradan bile örnekleyebiliriz yani. Yani performans veren oyuncu bile Galatasaray'da şans bulamazken Eyüpspor ligde tutmuş, bak bir kelebek etkisi yaratmış orada ve bu oyuncu Galatasaray'da şans bulamayacağını düşünüyorken altyapıda bir oyuncunun nasıl çıkmasını bekliyorsun ki? Yani Çağrı Hakan Balta, Hakan Balta'nın babası Galatasaray efsanesi olarak, ki efsane değil de bence Galatasaray'ın lejyonerlerinden biriydi. Şimdi adam Galatasaray kariyerini çöpe attı oğlu için Fenerbahçe'ye gitti. Ha ben Fenerbahçe'ye gitmesini de yani ne kadar Fenerbahçe altyapıdan çıkartıp da oynatıyor onu da azıcık bir parantezle tartışabiliriz ama gidiyor abi işte yani. Yani herkes yani altyapı, bence Galatasaray altyapısını kapatmalı bu arada. Para vermeyin abi boş yere. Gitsin çocuklar. Bizim de sinir rütbelerimizle oynamayalım yani. Galatasaray spor tesisleri sağlıklı spor, gençler sağlıklı spor yapsın diye kurulmuş bir altyapı tesisi yani. Başka bir şey değil ki. Galatasaray'ın Yunus Akgün, Ozan Kabak haricindeki 2000 jenerasyonudur kendisi. Biz 2026'dayız değil mi? Yani,
1: evet.
0: Yani baktığın zaman hala 2000 jenerasyonu diyoruz. Demek ki o tarihteki doğrular neyse.
1: Peki Fenerbahçe'ye katacakları için neler söylüyorsun? Fenerbahçe'ye geçmişken.
0: Fenerbahçe'ye bir şey katamazlar. Fenerbahçe şampiyon olana kadar Fenerbahçe'nin yapmış olduğu orada da, hiçbir hareketi orada sağlıklı da bu hareket
1: genç,
0: olarak
1: genç yatırımlar, orada da bu genç yatırımlar çok da şaşırtmasın. Çok da fazla bir genç yok, ağırlıklı yok. Kadro beklemiyorum diyorsun yani.
0: Ya abi en büyük örneği işte yani Yusuf Akçiçek, Arda.
1: Yusuf Akçiçek, evet.
0: Yusuf Akçiçek yani ne oynadı Fener'de? Ne verdi? Şimdi Fenerbahçe altyapıdan çıkarttı. Şimdi Galatasaray Emre Belezoğlu'yu Zeytinburnu'ndan aldı. UEFA'yı aldı. Süper Kupa'yı aldı. Inter'e gitti. Oradan Fenerbahçe'ye gitti. Galatasaray bir şey kazandı değil mi bu oyuncudan? Hı hı. Şimdi altyapıdan çıkarttığın oyuncudan bir şey kazanman lazım. Sana kuru kuru böyle 15-20 milyon euro kazandırıyorsa ona bir kazanç olarak görme. Niye? Çünkü sen onun yerine zaten o parayı harcıyorsun. Yani hani Sasha Boy'u Bayern Münih'e gönderen Galatasaray 3 yıl sonra 50 milyon euro harcayıp Sasha Boy'u geri kiraladı. Şimdi doğru bir planlama bu değil. Fenerbahçe'nin de aynısı. Yani Kim Minje'yi 20'ye sattın, oraya 80 milyon euroluk oyuncu transfer ettin. Senin şimdi sen bunu övünemezsin yani. Ama şimdi Adli Bilbao övünebilir. Niye? Çünkü oraya bir tane Oraj Zabal'ı gönderiyor. Arkasına bir tane kendi Katalan altyapıdan bir oyuncu koyuyor. O ondan daha iyi oynuyor. Ve bunlar ortalama da 6-7 yıl kendi takımına bir şeyler veriyorlar. Olgunluk döneminde satılıyorlar. Şimdi bizde böyle bir şey olmadığı için. Yani Fenerbahçe Galatasaray'ın altyapısından oyuncu almış. Benim için önemli değil. Yani ben buna bu yani Fenerbahçe belki bak çok abartmıyor ama sırf Galatasaray'ı eleştirel bir boyuta çekmek için bile almış olabilir yani oyuncular.
1: Peki.
0: Bu konuda hani. Çünkü yok yani evet. Fenerbahçe'de çıkıp da bir başarı sağlayan oyuncu var mı? Yok.
1: Fenerbahçe'de yani. Ake transferi nasıl değerlendiriyorsun? Stopere, sol stopere iyi bir transfer geldi. Aynı zamanda zaman zaman sol bekte oynadığını bildiğimiz.
0: Evet, iyi transfer. Yani ben maliyetlerini tam açıklamadılar da yani eğer uygun maliyetler de geldiyse bence düzgün bir transfer. Yani. İnşallah sakatlık sorunu da olmaz. Birazcık böyle eleştiriyorlar. Çok sakat, çok sakat. Abi ligde 25 maç Fenerbahçe oynasın, Fenerbahçe şampiyon olur zaten.
1: Şimdi mesela Fenerbahçe... orada Fenerbahçe Sanchez Abdülkerim ikilisi bozulmayacaksa, üzerine böyle çok da bu iki ismin ya da en azından Sanchez'in önüne geçecek bir isim alınamayacaksa, Fenerbahçe o stoper tandeminde yıllardır konuştuğumuz Galatasaray'ın önde olduğu o...

0: durumu averajı yakaladı. Onu söyleyeyim bu transferle. Bence. Tabii görmek de gerekiyor birkaç yani, maç.
1: Evet,
0: Gornik maçında önemli, mesela tabii. Her şeyden önce.
1: Yani Skriniar ki isim olarak çok güzel, kağıda yazarken güzel geliyor da sahada da görmek lazım. Çünkü şöyle söyleyeyim. Ake'nin son durumu, o Skriniar'ın alan parselizasyonda yanındaki oyuncuya çok fazla iş düşüyor. Hani top Fenerbahçe'deyken iyi de rakipteyken Skriniar o yani defansın arkasına atılan pozisyonlarda onun toplayacak bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Ake bunu yapan bir oyuncu. Yani City'de bunu yapıyordu. Ama sakatlıklar ona ne getirdi de son yıl birazcık daha yedek ağırlıklı gitmiş. Onu da açıkçası sahada görmek gerekiyor. Bu işi birazcık hazırlık maçları bize böyle bir ipucu verecek gibi duruyor yani. Uyumdur yani. Hani Thomas Song uyumu, işte Uche Hoek uyumu. Ya bunlar mükemmel oyuncular, bireysel olarak mükemmel bir oyuncular değil ama ikili arasındaki uyum birbirlerini yukarı çıkarıyorlar.
0: Fenerbahçe'de şöyle bir haber de dün itibariyle daha bir ön plana çıktı. Greenwood haberi. Greenwood'a ilişkin Fenerbahçe'nin daha doğrusu Fransa'ya gittiğini, iki yöneticinin Fransa'da olduğunu komite, transfer komitesinden bir haber geldi Yağız Sabuncuoğlu'ndan. Kulüpten yalanlama geldi, sonra Yağız Sabuncuoğlu'ndan da kulübü yalanlama geldi. Mesela öyle söyleyeyim. Ya da kulübün o verdiği bilginin yanlış olduğu detayı geldi. Bir yöneticinin Fransa'da olduğuna ilişkin bir detay geldi. Ama bunların hepsi de tabii iki tarafça da yalanlanan şeylerdi. Yani ikinci etabı itibariyle haberin iki ayrı yalanlama geldiğini söyleyelim. Ama Fenerbahçe tarafında Greenwood sesleri hala yükseliyor. Bu yükseldiğine göre sadece Hakan Safi döneminde kalmamış Greenwood girişimleri. Onu görüyoruz en azından. Senin yorumun ne bu son süreçte Greenwood gündemine ilişkin?
1: Benim yorumum şu, Greenwood'a gelmeden önce Fenerbahçe Greenwood'u kovalıyorsa, vallahi arkadaş ben açık söyleyeyim, TFF'yi o zaman bir tek Galatasaray mı sallıyor? Galatasaray ciddiye alıyor diyorum yani. Çünkü verilen rakamlar, sapma payı da açıklanmadı. Cayır cüyür transferler geliyor.
0: Serkan Çetiner, yani, bu cümleleri en son geçen yıl bu zamanlarda kurdun ve işte Fenerbahçe ona gidiyor, buna gidiyor. Fenerbahçe şunu düşünüyor ama onların sapma payı, onların limiti böyleyken Galatasaray'ın böyle, ama Galatasaray uyuyor dedin. Gitti Osimhen'i aldı abi. Türkiye futbol tarihinin en yüksek ama maliyetli transferini aldı.
1: Ama Osimhen'den ceza yemedi şimdi baktığınız zaman.
0: Yani. Tamam ama yani senin bu sözlerinin sonunda da Galatasaray öyle bize
1: Osimhen'den asgari ücret verilseydi dediğin doğru.
0: Galatasaray'da mesela günün sonunda Bertu Yıldırım'la kalmayacak yani, onu söyleyeyim. Serkan
1: ya Çetin. Eyvallah.
0: Adı geçiyor Bertu'nun mesela. Bak, öyle kalmayacak.
1: Benim buradaki cümlem şu. Şimdi sen yani başkanla kavgalısın diye, başkanla, TFF başkanıyla kavgalı olduğun için bu adam bize ceza keser, diğerlerini kesmez mantığıyla gidiyorken rakibin Mason Greenwood'u kovalıyorsa burada da başka bir sorun var. Yani.
0: Peki konuşalım. Yani tam
1: benim,
0: da
1: hani, yani şimdi Mason Greenwood iyi oyuncu. 50 milyon euro. Ya zaten benim anladığım kadarıyla maliyeti 50 milyon euroymuş. Evet. Hani şey var ya, bunun bize gelişi 50 milyon.
0: Evet.
1: Şimdi orada 25 milyon euro Manchester United'a vermişti. Marsilya da bunu almanın peşinde. Paranın %50'si de galiba Manchester United'a gidecek. Dolayısıyla adamlar diyor ki bize bunun maliyeti 50 milyon euro. 50 milyon euroyu kılçıksız kim verirse oyuncuyla görüşebilir.
0: Peki.
1: Oyuncu tarafı da muhtemelen okey. Hala gel git yapıyor. Fenerbahçe'de muhtemelen en iyi gözden çıkarttı yani. Yani gidirse de bence iyi transfer. Yani.
0: Kısa bir araya gideceğim. Onun ardından kaldığımız yerden değerlendirelim. Bir dakikalık aramız var Serkan Çetiner. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Kerem Ataşlı'yı konuşuyorduk reklam arasında Serkan Çetiner'le. Tam girerken biraz o konuda böyle uzadı. Ya dedim, yayında konuşmamız gereken konular bunlar. Serkan Çetiner dedim. Serkan Çetiner, yeniden hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Valla oyuncuyu Galatasaray'a yazdılar da olmadı herhalde. Sen evet. De 5 milyon euro deyince Galatasaray'ın kaleciye, yedeği kaleci.
0: 5 mi istiyorlar acaba yani, diye bir sorgulamıştım. Çünkü geçen gün bir haberde öyle gördüm.
1: O oyuncu sen menajerlik şirketinde söyleyin ya, oyuncu Fener'e yakışır. Fener versin 5 milyon euro, Ederson'un arkasına koysun.
0: Neden böyle diyor Serkan Çetiner? Hemen bakalım neden böyle dediğine. İşte birkaç oyuncu saydım. Orada Okay Yokuşlu var, Ozan Tufan var, Bartu Elmaz var, Allah Yar Sayat Maneş, o yine aynı şekilde bu şirketin, yani aynı şirketin oyuncularından, danışmanlığını, menajerliğini yaptığı oyunculardan. Vedat Muriç'i saydık, Cengiz Ünder, Bartu Elmaz, Enes Ünal, Endişi, Endiye Şimiye, Yusuf Akçiçek ve İsmail Yüksek gibi isimleri duyunca dedi tamam Fenerbahçe'ye gitsin dedi. Ama bir şeyi unutuyor Serkan Çetiner. Onu reklamda söyleyemedim, zaman yetmedi. Hemen girdik yayına. Fenerbahçe'de de 5 kaleci var Serkan Çetiner. Mert Günok, Ederson, Livakovic. 2 kaleci daha var. Biri işte Ertuğrul yanlış hatırlamıyorsam. Var yani Fenerbahçe'de de var oğlu var bir durum var kalecilerde.
1: Elo Livakovic'in yani Hırvatistan milli takımını izliyorum. Bir 10 milyon euro daha veresim geldi yani.
0: Değil mi?
1: Yani herif çok değişik. Yani sadece milli takımlarda oynuyor ya. Aslında bonservisini Hırvatistan milli takımına satsa ya. Yandan kadar bence. Yani kulüp takımda yok adam ya. Çok ilginç. Yani.
0: Evet. Yani Kerem Matış diye gittik. Bu arada Galatasaray 5 milyon euro teklif etmiş habere göre. Hatırladığım şey doğruymuş.
1: 5 milyon euro ama
0: Bursa Spor tarafı, tabii öyle diyorlar haberde. Bursa Spor tarafı 7 milyon euro da ısrar ediyormuş. Orta yol bulunacak bir konu ama bu transfer bak, bugün mü olur? 19 yaşına geldiğinde mi olur bilmiyorum. 18 yaşında henüz oyuncu.
1: Evet. 18-19. 5 milyon euro şu an Bursa Spor paketler kapıya bırakır. Yani sizler şey yapmayın. Biz hemen oyuncuyu getiriyoruz.
0: Ama nereye şimdi Bursa Spor da değerini hatırladı. Birinci lige geliyor ve işte adım adım çıkıyor. Büyük hedefler var. İşte çok şampiyonluk adına her ligde, üçüncü ligde de, ikinci ligde de, şimdi birinci ligde de öyle olacaktır keza. Favori gösteriliyor. Artık yolunun Süper Lig olduğu belli. Bir kültürü var. Oyuncu yetiştirip oyuncu satabilme kültürü. Geçmişten hatırla. Volkan Şenler, Ozan Tufanlar, bu dönemler. Tam da bu dönemleri hatırlayabilmek adına şimdi belki 10 milyon euroyu, Süper Lig'de olsa 10 milyon euroyu konuşturacak bir kaleci olarak gördüğü, ki Bursa Spor tarafından aktarıyorum. Orada dinlediklerim bunlar çoğu. Orada dinlediğim şeyler birçoğu. Hatta bir yöneticiyle görüştüğümüz. Şimdi Bursa Spor bunları düşünürken, buralara bakarken hala o değeri koruyabildiğini, o kültürü sürdürebileceğini düşünüyor. O yüzden böyle rakamlarla oyuncuları işte pazarlığa açıyor diye biliyorum.
1: Evet, doğru söylüyorsun. Bursa Spor altyapıdan çıkartmak zorunda.
0: Evet.
1: Bursa Spor'un yani DNA'sında altyapı var yani.
0: Öyle toparlanır.
1: Altyapıyla da başarı geldi yani.
0: Çok şimdi doğru.
1: Bursa Spor ne zaman olmuşları toplayayım dedi, o zaman zaten kulüp 3 küme birden düştü yani. Dolayısıyla Bursa'nın hiçbir şekilde kendi özünü unutmadan o İnegöl o bölgelerden gençleri toplayıp oynatacak. Başka şansı yok. Bak Eskişehir de öyle mesela. Yani Ankara'da da Gençler Birliği, yani hepsi altyapı devrimi. Bir de şu anda son yabancı kuralıydı zaten, yani işte Bartu'yu 15 teklif ediyorlar. Sen düşün ligin durumu.
0: Doğru.
1: Yani anladın mı? Hani tam dönemi yani. Şu an şeyin işte Altın Ordu'nun keşke kulübü satmasaydım noktasına geldiği nokta. Yani azıcık kafa çıkaran oyuncuya düşün bak. Daha hiçbir Süper Lig'de yübesi olmayan kaleciye 19 yaşında 5 milyon diyorlar yani. Ya bence şöyle olmalı. 16 yaşında olmalı Arda Güler gibi yani. O seviyede 5 milyon euro bu seviyeye gelir yani. Hani 19 yaşında zaten bence iyi bir yaş 19 yaş. Yani et mi balık mı tavuk mu belli etmesi gerekiyordu. O yüzden de 5 milyon euro da iyi para vermiş Galatasaray. Keşke Bursa verseymiş yani.
0: 7 milyon euroluk bir beklentisi olduğu konuşuluyor. Tabii bu süre zarfında yani, her ne kadar... Yani bu süre zarfında Serkan Çetiner her ne kadar... öyle değil denilse de Bursa Spor kaynaklarına sorduğumuzda, Dursun Özbek'le görüşmeleri de bu arada, bu derede böyle bir zaman içerisine sıkıştırılmış bir ziyaretleri var Bursa Spor tarafının. Bu konu geçmemiş değildir eğer ilgileniliyorsa illaki.
1: Dursun Özbek şu anda şöyle söyleyeyim, 5 şöyledir. Kiralık arttı, önümüzdeki yıl satın alma. Şu an Galatasaray'ın transfer modeli bu.
0: Tabii.
1: İşte Oguchevo mu? Bir tane Burnley'in
0: evet.
1: 22'lik bir oyuncusuna.
0: Doğru.
1: 2 artı 22 teklif etmiş. Ya şimdi Temmuz ayında, Haziran ayında bir oyuncunu kiralık artı satın alma opsiyonuyla satan bir kulüp ancak şöyle olur. Ya yabancı statüsünden dolayı çıkması gerekiyordur. Ya John Duran gibi bozuk oyuncudur. Tamam mı? Kafası bozuk oyuncudur. Ya da oyuncu yeteneksizdir yani. Hani biz biliyoruz da dışarıdakiler bilmiyordur mantığıyladır. Ki onu da zorunlu ekletirsin. Yani kim sana iyi oyuncusunu versin ki ya Haziran Temmuz ayında kiralık zorunlu satın almayla. Ha bunu Eylül Ekim'de yaparsın, dediğim gibi pazardaki çürük elmalar kaldığı zaman o zaman veriyorlar. Ama bu şekilde sana kim versin Dursun Özbek'i? Ya sen peki, köyün en zekisi sensin de karşı taraftakiler şey mi ya? Yani karşındaki geri zekalı mı abi? Yani, affedersin ama yani ona koyuyorlar yani. Hani. Ama yani ben anlamıyorum yani. Parası da vardı, hani Abdullah Kavukçu 500 milyon euromuz var diyordu. E bunu da duydular artık. Sana kim verir 2 nokta yani zorunlu kiralamayla? Niye verir yani? Yani karşısındakini gerçekten zekasıyla alay ediyor yani. Başka bir şey değil yani. Ya almak istemiyorlar bence. Ben sana söyleyeyim. Kadro yeterli. Galatasaray taraftarını önüne işte şimdi atıyorlar. Bir iki isim atıyorlar. Hmm. Ben sana söyleyeyim yani. Bu böyle bu şarkı, bu türkü bir ay daha gidecek. Yani.
0: Biz bunları konuşuyorken bir dinleyicimiz de diyor ki, abi iyi yayınlar, konunuzdan bağımsız olabilir belki ama Trabzonspor'un Aral Şimşir transferi için, ihtimali için ne diyorsunuz demiş Akın Bey.
1: Çok iyi transfer. Trabzon çok iyi transfer yapıyor yani. Ben diyorum, tekrar diyorum. Trabzon scout ekibi transfer eden kazanır yani. Ki Trabzon'dan topçu alacağına scout ekibini al. Bak çok net. Bak Niyaga bile, bak Naga mı diyorlar? Niyaga mı artık? Ki telaffuzu öyle. Naga'yı da yani Trabzon elinden aldı Galatasaray. Ya oyuncu yanıyor. Bak bir tane oyuncu düşün, vücuduna bak. Bir tane oyuncu düşün, bugün Apo Kerim'in vücuduna bak. İkisinin arasında biri Dünya Kupası oynadı, diğeri Dünya Kupası'nda bile oynamadı, sadece çalışarak geçirdi. İki tane oyuncunun fiziğine bak, sonra 6 ay işte 2 aydır beklediğimiz Icardi'nin fiziğine bak. Yani neden gençleri almaya, yani hedefi olan çocukları alıp takıma koyman gerektiğini söylüyoruz. İşte bu yüzden. Ama Galatasaray işte yani doymuş abi. Şimdi Galatasaray'da takımda doymuşluk var. Biz bunu gördük. O rehavet gelmiş. Bunu gördük. Evet. Ama bu oyuncuları maalesef Galatasaray tutacak. Peki. O takımı hak eden gençleri de transfer etmeyecekler. O kadar basit. Bak ben sana
0: söyleyeyim. Serkan Çetiner, son cümleni alayım o zaman.
1: Son cümlem bu. Bu takım Galatasaray özelinde konuştuk, ağırlıklı gittik. Galatasaray yeni sezona hak eden gençler değil, doymuş oyuncu topluluğuyla girecekler.
0: Peki. Teşekkür ediyorum. Serkan Çetiner, ağzına sağlık. Tekrar o zaman hafta içi görüşmek üzere diyeceğim.
1: Tamamdır, görüşmek sağ üzere.
0: Serkan Çetiner'le konuştuk. Yorumcumuz Radyo Gol frekanslarında sizlerle her hafta sonu ve zaman zaman hafta içi maç içlerinde, maç sonlarında birlikte olduğumuz yorumcumuz, kıymetli isim Serkan Çetiner'le bugün programımızda noktalıyoruz diyeyim. Az sonra Amerika Rüyası sizlerle olacak. Tabii son 32, son 16 derken ne oluyor, ne bitiyor? Oralara şöyle geniş perspektiften farklı bir bakış açısıyla bakabileceğimiz, son 16 turunda neler oluyor, neler bitiyor'yu konuşabileceğimiz, işte Paraguay-Fransa maçı son olarak, Brezilya'nın aynı şekilde Norveç maçı, onun yanında Meksika, İngiltere, Portekiz, İspanya, ABD, önümdeki ekranda şöyle hızlıca ABD, Belçika, Arjantin, Mısır, İsviçre, Kolombiya maçları gibi birçok karşılaşmanın detaylarını, şu ana dek olan 32'de olan yaşanan gelişmeleri, Kanada Fas maçında 3-0'lık Fas'ın galibiyetini, tüm bunları detaylarıyla Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın sizlere aktarıyor olacak. Ayrılmayın, Amerika Rüyası farklı bir format ve Dünya Kupası formatımız sizlerle olacak ilerleyen dakikalarda. Radyo Gol frekanslarında kalın.
2: Sayar'la parantez sona erdi. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası başlıyor.
6: İyi pazarlar Radyo Gol dinleyicileri. Birazcık gecikmiş olduk bugün başlarken. Bazı uzatmalar, teknik aksaklıklar falan filan. Zaten Dünya Kupası'ndan da alıştık her şeyin uzamasında biraz gecikmesine. Bence siz de çok sorun etmeyeceksinizdir. Ne diyorsun Baran? Nasılız bugün?
7: Vallahi güzel. Turnuva tüm heyecanıyla devam ediyor. Biz de artık turnuvanın tüm Türkiye'den sonra keyfine odaklanmış durumdayız. Sadece böyle gece çok ters saatte olan maçları kaçırma durumları, uyku durumları onlar zorlayabiliyor. Ama elimizden geldiğince bu keyfi almaya çalışıyoruz. Güzel de maçlar oluyor. Güzel maçlardan konuşacağız. Gerçekten keyiflenmeye, kendi hikayelerini yaratmaya başladı turnuva.
6: Yani keyiflenme demişken bu arada zaten elimizden geldiğince keyiflenmeye çalışalım. Çünkü ülkemizde gün geçtikçe keyiflenmenin önüne bazı engeller geliyor. Gülmekten imtina ettiğimiz günlere doğru mu gidiyoruz diye düşünmekten de kendimi alamıyorum ki ben bu radyoda herhalde en ciddiyetsiz konuşmaları yapan kişilerden biriyim. Ama en azından Dünya Kupası bize biraz meşgale oluyor. Biraz kendi gündemimizden çıkıp Amerika'da rüya yaşamaya devam ediyoruz. Gerçekten güzel maçlar oluyor. En kötü özetlerini izliyoruz veya tekrar maçlara bakabiliyoruz ama yani turnuvada hız kesmiyor ki. 36 ilk 32 bitti, hemen 16'ya geçtik. İnanılmaz maçlar oluyor.
7: Aslında kupa şimdi başladı. Yani önceki turnuvaları düşününce hani gruplardan sonra kupa alevlenmeye başlar ve gruplardan sonra da bundan önceki turnuvalarda son 16 ile devam ediyorduk. Şimdi de aslında son 32 ilk defa yaşadık bir eleme turu olarak. Bu turdan sonra hani daha görece küçük takımların da elenmesiyle beraber daha ciddi maçlar, daha heyecanlı bir turnuva görmeye başlayacağız. Dün itibariyle de başladık aslında.
6: Evet. Bu arada yine hatırlatma yapayım. Bize sayın dinleyicilerimiz 0212 273 10-10'dan yazabilirsiniz. Sizin de bu ilk 32 eşleşmelerinden sonra ilk 16'da neler, ne tahminleriniz olmuştu, ne tahminleriniz var, görmek isteriz, dinlemek isteriz. Bu arada bizim tahminlerimiz de neredeyse tamamı tuttu. Geçen hafta dinleyenler olduysa.
7: Tek tutmayan maçı siz tahmin edin. Tabii ki Almanya Paraguay'dı. Orada çok büyük bir sürpriz yaşadık. Türkiye'ye oynadığı futbolun aynısını Almanya'ya karşı da başarıyla oynayabildi Paraguay. Hatta dün üstüne Fransa'ya da başarıyla bence oynayabildi ama bir penaltı golüyle elenmekten kurtulamadı Dünya Kupası'nın favorisine karşı. Buraya değineceğiz. Buraya ben vakit ayırmak istiyorum. Çünkü Paraguay'ın futbol izleyicilerinden çok büyük tepki aldığını, genelde çok olumsuz hissiyatta insanların olduğunu görüyorum. Bizi elemesinin de payı vardır. Çok çirkin bir futbol olmasının da payı vardır ama yani yeşil burun, işte Kongo gibi ülkeler tarih yazıyor olarak nitelendirilirken belki daha sempatik futbol oynadılar, daha güzel goller izlettiler vesaire ama hani Paraguay niye bu kadar olumsuz tarafta eleştiriliyor? Ben biraz haksız buluyorum bu tarafı da. Yani ben bu işin Paraguay'ı savunan tarafındayım açıkçası. Sen ne dersin? Bir oradan girelim ya. Yani hazır en taze maçken.
6: Tamam. Yani şöyle tabii ki bizi elemesinin bir etkisi olmuştur belki Türk kamuoyunda ama yani dünya çapında eleştiriliyor.
7: Dünya çapında çirkin bir futbol tabii ki.
6: Şimdi izlemesi çok keyifsiz bir futbol. Bunda
7: evet.
6: Hemfikir olabiliriz. Gerçi ben bazı yerlerde keyif alıyorum çünkü şey hani diyorum ama bu
7: yine savundular, yine başardılar diyor değil mi? Bir noktada
6: bu Enciso yani şey arkasında motor varmış gibi herif durmuyor.
7: Müthiş bir oyuncu. Hani müthiş bir oyuncu.
6: Böyle bir stamina nereden geliyor? Onu bir merak
7: aynen
6: ediyorum.
7: Aynen öyle. Yani Enciso gerçekten böyle hani al işte Eyüp Spor'a işte Kayseri düştü ama hani Konya Spor'a koy, böyle Anadolu takımında büyüklere çok ciddi sıkıntı yaratacak evet. Oyuncu profili Enciso.
6: Böyle bir sinirleniyorum adamları hani hem ya biraz da çirkef oynuyorlar tabii ki. Yani buna geliriz, sen katılmıyorsun galiba ama.
7: Ben katılıyorum. Bu muhakkak çirkef ama ben şuna katılmıyorum. Şimdi Mourinho'nun takımları dünyada böyle hani otobüs çekmek terimiyle hani nitelendirilir ya, mesela Inter'le öyle Şampiyonlar Ligi kazandı vesaire. Hı. Ama şimdi bunlar büyük kadrolu, büyük ekonomili takımlar ve sen yıldızlarla bu futbolu oynattığın zaman bence futbolun çirkin yüzü bu oluyor. Ben Paraguay veya Euro 2004'te Yunanistan'ın yaptığı işi çirkin futbol olarak değerlendirmiyorum abi. Ya bu adamlar güzel futbol oynayarak sonuçta kazanan olamaz. Fransa'yı geçemez veya Yunanistan o kupayı kazanamazdı. Mümkün değildi. Sonuçta da kazanan hatırlanır. Bu adamların oynayabileceği tek futbol bu, bir şeyler yapmak için. Çok düşük profilli oyuncularla oynuyorlar ve tek oynayabildikleri futbolu iyi oynuyorlar. Yani yapabiliyorsan sen de bu savunmayı yap, sen de rakiplerini böyle geç. Ama ben Türkiye'nin tarihinde hiç bunu yapabildiğini görmedim mesela. Yapabilsek biz gerçekten defansta iyi bir takımız diye ben gururlanırım aslında. O yüzden ben çirkin tarafta bulmuyorum. Büyük takım olarak sen bunu tercih ediyorsan bunu eleştiririm. Ama sen düşük profil bir takım olarak bunu yapıyorsan ben buna saygı duyarım. Açıkçası ben biraz bu taraftayım.
6: Yani ilginç olan taraf tabii ki tabii ki imkanları kısıtlı bir takım ve ben bu konuda sana hem seninle hem fikirim, hani yapabilecekleri en iyi şey bu. Bunu da çok iyi yaptılar evet, yani.
7: Orlando Hill'in hikayesine yine gelirsek, hani kızının tedavi masrafları için eldivenlerini açık arttırmada satıyor. İşte zaten kaç aydır da maaş almıyormuş. Yani çok zor şartlarda oynayan bir oyuncu ve elinde galiba hani $50 eldivenlerle sahaya çıkıyor. Yani bu adam tamam sahada işleri zorlaştırıyorlar büyük rakiplerine karşı, ama yani maçta bitmiş artık, kazanmışsın, Mbappe'nin onun elini sıkmaması bence futbolun çirkinliğinden daha öte bir çirkinlik geliyor bana. Mbappe severler kusura bakmasın, ben biraz Mbappe'nin plakasını aldım bu saatten sonra.
6: Vallahi Mbappe'yi savunmam gerekiyor. Abi, yani tabii karakter meselesi biraz yani Fransızlar kibirleriyle biliniyorlar. Hani Mbappe'nin de belli bir egosu var.
7: Abi, Almanya'yı eledi bu takım. Almanların hiç sahadan çirkin bir görüntüyle ayrılmadılar. Almanlar biz bunları nasıl eleyemedik üzüntüsüyle ayrıldılar sahadan efendi.
6: Yani Almanların tarihte
7: Fransa elemesine rağmen bu çirkinliği maçtan sonra yapması benim zoruma gidiyor. Çünkü elemişsin, artık uğraşma, tamam sahada seni zorlaştırdılar tamam. Ama o açıklamalar falan üstten Paraguay'ı eleşti. Paraguay ne oynayacaktı, ne bekliyordun abi? Senin bu sinirin neye yani?
6: Ya bu arada Deşan'ın da ilk yarı sonundaki açıklamaları gayet normal. Yani bunu yapacaklarını biliyorduk. Bu
7: Uğurcan
6: yani...
7: bu arada teşekkürler abi. Bu aklımdaydı. Bunu söylediğin için çok teşekkür ediyorum. Didier Deşan abi. Yani bunu Türk spikerler özellikle Fransızca'da böyle E'ler Ö okunur mantığıyla döşan yani diye vurguluyorlar. O yanlış bir telaffuz, onu bir söyleyelim. İki yani. Sen Josef'li olarak orada E'den sonra S geldiğinde onu Deşan diye okumak gerekiyor. Yani
6: burada herkes bilsin.
7: Evet, bu önemli, ben buna takılıyorum.
6: Yani Deşan diyor hani böyle oyuncaklarını biliyorduk ve bu tuzağa düşmememiz gerekiyor, düşmeyeceğiz de diyor. Yani maçın sonunda biraz düşmeye başlıyorlar. Çünkü bunu ilk yarının sonunda söylüyor. Alfaro'nun açıklamaları da vardı hani maçtan önce.
7: Maçtan sonra yaptığı açıklamalar da
6: ne demişti?
7: Fransız oyuncular Ballon d'Or kazanmak için oynuyorlar ama benim oyuncularım onur namus mücadelesindeler. Yani o yüzden hani Fransızların onlara karşı yaptıkları çirkin futbol eleştirilerinin altını çiziyor aslında. Hı. Benden ne bekliyorsun aslında demeye getiriyor. Hı. Ben sahada vatanımı savunur gibi bir şey yapmaya çalışıyorum diyor. Fransız Ballon d'Or için oynayan büyük oyuncularsınız diyor. Nasıl oynayabilir size karşıya getiriyor. Çok hak. Ben işin o tarafındayım. Ben katılıyorum. Sahada ne kadar gözümüze hoş gelmese de.
6: Evet, maçtan önce de şey demiş işte hani benim ülkemde hani bir fırtına geldiğinde ne yaparsınız? Hani elinizden gelen en iyi şekilde kendinizi korursunuz. Biz de bu maç bunu yapacağız. Hani hayatta kalmak için elimizden geleni yapacağız diye bir açıklama yapıyordu. Nitekim yaptılar. Hani adamların canla başla mücadele ettiğini zaten o işte bayağı konuşuldu da Caceres'in Barcola'ya bağırması hani.
7: Caceres Türkiye maçından beri gerçekten canımı çok sıkan fazla savaşçı bir oyuncu diyelim, ama gerçekten yani Anadolu takımları hani yabancı kuralına takılmayanlar için, şimdi yeni kural değişiyor mu değişmiyor mu hala tartışma sürüyor, ama hani gerçekten Paraguay takımından eklemeleri düşünebilirler. Tabii çok büyükleri bozmak için birebir oyunculara sahip Paraguay, onu söyleyeyim.
6: Bu arada bu oyunculara ihtiyacın yok. Sen bu taktikleri de implement edebilirsin yani kendi takımına.
7: O kolay olmuyor. İşte evet. O yüzden Paraguay'a saygım büyük. Aynen. Yani her isteyen bu savunmayı yapabilse o zaman zaten yok, futbol başlamış.
6: Yiyorsa koş gibi bir şey.
7: Aynen hani. Öyle.
6: Ama yani Galarza biraz sinir bozdu yani. Benim Galarza, açımdan. Galarza, yani çok evet. Çirkef abi yani.
7: Galarza yanlış hatırlamıyorum. Karıştırmıyorum değil mi? İlk bizim maçta hakemin saatini alan arkadaş değil mi Galarza?
6: Emin değilim. Ama bize golü var.
7: Tamam o işte, o aynen. Tamam.
6: Şey yapıyor abi, geçerken maçın sonuna gelmiş Kone'nin burnuna vuruyor.
7: Bu arada şey söylemek lazım. Dün çok acayip bir istatistik ön plana çıktı maçtan sonra. Bir istatistik değil aslında, birkaç istatistik verebiliriz. Ama ben şunu vermek istiyorum önce. Dün Paraguay maçı kartsız bitirdi.
6: Evet.
7: Yani artık şey falan yorumları görmeye başladım. Hani Özbek hakemin hesapları araştırılsın falan. Yani gerçekten bu kadar sert, bu kadar sinir uçlarıyla oynayan bir futbol nasıl kartsız bitebilir? Çok normal gelmedi bana da. O sonda zaten Galarsan'ı mı yine karıştırıyor olabilirim. Bir dirseği falan var.
6: Oyuna sonradan gelen oyuncu adını unuttum şimdi.
7: Evet. Kunde'ye yaptı galiba. Yanlış evet. Hatırlamıyorsun.
6: Yok. Savunma diyorsun mu? Offside şey. Köşe vuruşu pozisyonunda.
7: Yok yok. Köşe vuruşu değil. Fransa çıkarken koşan oyuncuya karıştırıyor olabiliriz pozisyonları. Çok maç izleyerek de öyle bir şey oluyor. Başka beynimizde pozisyonlar karışıyor.
6: Upamecano'ya vuruyor şey.
7: Yok, Upamecano'ya vurduğunu demiyorum. Evet. Ama öyle çok pozisyon var dediğin gibi. Upamecano'ya da vurduğu var içeride. Mbappe'ye gelirsek gelelim mi? Yok, Paraguay'dan bir ayrılmayayım. Paraguay şöyle bir istatistiğe de imza atmış. 1966'dan beri tutuluyor istatistikler Dünya Kupası'nda ve 66'dan beri Paraguay en düşük pas isabetiyle oynanan ilk iki maça sahip olmuş bu turnuvada. Birincisi Türkiye maçı. Sadece %53.9 ile pas isabetiyle oynamış Türkiye maçında. Fransa maçında da %54.1 ile ve rekorun zirvede ilk ikisini kapmış bu anlamda Paraguay. Çok olumsuz bir istatistik tabi. Futbolun da ne kadar çirkinleştirdiklerini göz önüne seren bir veri. Ama dediğim gibi ben saygı duyan taraftayım bu oyuna.
6: Fransa tarafına geçecek olursak, bu arada ben biraz hayal kırıklığına uğradım hani Fransa'nın bu savunmayı geçememesine. Ama bir yandan da maçı izleyince şey diyorum, hani abi nasıl geçeceksin?
7: Ben normal bu. Ya bu kanatları kesinlikle aşırı başarılı bir şekilde kitleyen bir futbol ve Almanya maçından sonra Alman basınında falan Leroy Sané'ye çok haksız eleştiriler gördüm. Yani Sané çok inisiyatif aldı o maçta. Başarıya ulaştıramadı pozisyonlar, ama bir kanat oyuncusunun Paraguay karşısında başarılı bir iş yapması çok zor. Bir topu aldığın anda karşısına 3 tane böyle ısırgan otu gibi adam dikiliyor.
6: Yani Dembele'yi de kilitlediler.
7: Evet, yani dün Fransız oyuncular da aynı şekilde. Yani Sané'den çok farklı görmedik onları da. O yüzden hani böyle Sané'ye veya bizim maçta bizim kanat oyuncularımıza falan yapılan eleştiriler bence çok makul değil. Başka da oyunu daha hızlandırmak, daha hızlı paslaşmalarla arkaya sarkıtmak gerekiyor Paraguay'a karşı. Ama Fransa bile gördüğümüz hani bunu çok başaramadı. Due oyuna girdikten sonra etkili oldu, zaten penaltıyı da aldı. Ama çok kolay değil gerçekten, oyunun çok karanlık bir yüzünü sergilediler. 2004 Yunanistan'ı hatırlattılar bu anlamda.
6: Yani Amerika neyi farklı yaptı diye düşünürsek topu çok hızlı
7: Amerika
6: dolaştırdı.
7: Amerika maçında bence hızlı dolaştırması bir yana, turnuvanın ilk maçıydı ve Paraguay'ın bu savunmayı daha o maçta oturtabildiğini düşünmüyorum. Amerika maçından da aldıkları derslerle sonraki maçlara daha sağlam çıktılar.
6: Bu maçın motivasyonu ne? O maçın motivasyonu aynı değil.
7: Ya o maç bir ayakları titredi sanki. O maç istedikleri oyunu tam sergileyemediler. Ama Amerika'da tabii ki çok atletik bir takım. Onları da bozmak için yeterli silahları vardı, ama Fransa'nın da var. Yani şimdi şu an savunmayı çektikleri dozaj gitgide arttı turnuvada, evet. Paraguay'ın.
6: Onlar da alışıyorlar bu sisteme falan filan. Tabii daha da iyi oldular. Diğer maçlara geçelim mi?
7: Geçelim. Bir iki istatistik daha paylaşacağım. Paraguay bu arada dün sarı kartsız tamamladı dedik. 98'de Nijerya'ya karşı oynadıkları maçtan beri Dünya Kupası'nda ilk defa bir maçı kartsız geçiyorlar. Onu söylemiş olayım. Bir de Mbappe'nin 2018'deki turnuvadan bu yana eleme turlarında daha fazla gol attığı takımlar var. Oyuncular değil. 11 golde. Ve 11 golle Brezilya, İngiltere, Belçika, Portekiz, Hollanda, İspanya'dan 2018 Dünya Kupası'ndan beri grup sonrası turlarda daha fazla golü var tek başına. Bu inanılmaz bir istatistik. Mbappe yine şu an gol krallığında 7'şer golle Messi ile paylaşıyor gol krallığını. Onun dışında şunu söyleyebiliriz. Bu maç Paraguay-Fransa maçı 2006'daki Fransa-Brezilya maçından beri bir Dünya Kupası'nın İlk yarısında isabetli şut olmayan tek maç.
6: Yani bu çok garip ya.
7: Yani çok, ne kadar kısır bir ilk yarı geçtiğini özetleyen bir istatistik daha. Gerçekten Mbappe'nin kupası oluyor diyebiliriz bunun dışında. Hani Messi ile beraber uçuyorlar. Tabii Messi bunu 39 yaşında yapıyor. Mbappe henüz 27 yaşında. Messi'ye burada tekrar ne kadar büyük oyuncu olduğunun kredisini fazla vermek lazım.
6: Aynı zamanda Mbappe'nin de gelecekte Messi'yi geçmesinin çok muhtemel olduğunu
7: söyleyebiliriz. Çok muhtemel tabii ki. Mbappe bu rekoru kıracak gibi gözüküyor. Bu arada şöyle bir istatistik de var, çok enteresan. Dünya Kupası'nda grup aşamaları sonrası eleme turlarında gol asist olarak Messi 12, Mbappe 12. Tarihte Pele 11 gol asist. Hadi ve ya. İkisi şu an zaten zirvedeler eleme turları üzerinde bakıldığında.
6: Buradan bütün oyuncuları tebrik ediyoruz. Yani tabii bilmiyorum yani, ben tabii belki biraz taraflı yaklaşıyorum ama Fransa takımına ve Mbappe'ye bir sempati duyuyorum. Bence formanın da etkisi var.
7: Ben forma sevmiyorum, çok şık. Açık söyleyeyim. Mbappe bana çok antipatik gelen bir oyuncu.
6: Fransa formasının şıklığını tartışabilir miyiz?
7: Hiç tartışamayız, çok şık bir forma. O konuda sana katılıyorum.
6: Yani maçın başında bir pozisyon vardı şey. Paraguaylı bir oyuncu çekiyor Mbappe'nin formasını, Mbappe şey formasını düzeltiyor böyle. Şey gibi, sen bunun kaç para olduğunu biliyor musun gibi.
7: Mbappe'nin tavırları dün biraz evet fazlaca küstahçaydı Paraguaylılara karşı. O beni çok irite etti açıkçası. Ya sen çok yani büyük oyuncu olduğun zaman biraz daha tavırlarınla daha farklı bir yerde konumlanman lazım. Bu polemiklere, şeylere girmemen lazım bence sahada. Bu arada bir istatistik daha ligimiz açısından vermek istiyorum. Bir araya sıkıştırayım bunu da diğer maçlara geçmeden. Bu Dünya Kupası'nda şu ana kadar atılan gollerin %57'si Premier Lig'den gelmiş. Premier Lig oyuncuları kaydetmiş bu gollerin. 30'u La Liga, Bundesliga'da 25 gol, Lig 1'den Fransa'dan 19 gol, Serie A'dan İtalya'dan 15 gol. Amerikan Ligi 5 büyük lig dışında en çok gole katkı veren lig olmuş 10 golle. Tabi burada 10 golün 7'sinin Messi'den geldiğini hatırlatmak lazım. Burada biraz Messi katkısıyla Amerikan Ligi MLS buraya ulaşıyor. Aynı sayıda Amerika'yı burada ev sahibi olduğu için biraz istatistiği veren kurum diyeyim öne çıkarmış ama aynı sayıda Suudi Ligi de var. O da onlar da 10 gol. Burada da tabi Ronaldo falan da Suudi Ligi'nde de önemli oyuncular var. Championship ondan sonra İngiltere 2. Ligi 9 golle takip ediyor ve 9 golle Championship'ten sonra da 7 golle Türkiye Süper Ligi bu ligleri takip ediyor gol katkılarında. Türkiye'nin de bu istatistikte kendine yer bulmuş olması yine güzel bir haber. Trabzonsporlu yeni transfer Cabral'ı da konuşuruz, oraya da geleceğiz Yeşilburnu Adaları'nda. Gerçekten ligimizdeki takımlarda oynayan veya gelecekte oynayacak olan oyuncuların da iyi işler yaptığı bir turnuva oluyor şimdilik.
6: Yine kendimize bir paye çıkardık. Süper.
7: Önemlidir ligimiz. Davinson'un da golü sayılsaydı Portekiz'e son dakika, orada 8 gol olacaktık tabii. O golün de ben hala gol olduğunu düşünüyorum parmak ucuyla offside'ın. Offside kararlarına, hakem kararlarına geliriz. Çok değişik şeyler oluyor gerçekten.
6: Geliriz. Bu arada dinleyicimiz Hüseyin Bey yazmış. Selamun aleyküm diye başlamış. Aleyküm selam. Fransa'nın Paraguay defansının geçtiğini söylüyor. Ama çok dikkatsiz oynadığını söylüyor yani aynı zamanda. Pozisyonları harcadıklarından den vuruyor. Yani böyle şeyler olsaydı Almanya Türkiye belki çok daha fazla gol bulabilirdi diyor. Yani Fransızlar hem Türkiye'den hem Almanya'dan çok net gol pozisyonları buldular diyor ama son vuruşlar yapamadılar diyor. Ne düşünüyorsun bu konuda?
7: Fransa Türkiye ve Almanya kadar durağan bir takım değil tabii ki. Çok daha atletik seviyesi yüksek, çok daha ileride becerili oyuncuları olan bir takım. Bunun da bir doğal sonucu ama ben Hüseyin Bey'di değil mi?
6: Evet.
7: Hüseyin Bey'in dediği gibi şey, o kadar net bir gol kaçırdıklarına katılmıyorum. Yani Fransa düzeyinde çok fazla pozisyona girdikleri bir maçtı. Zaten ilk yarı istatistiğine verdik, kaleye isabetli şut yok. 2006 Dünya Kupası'ndaki Fransa-Brezilya maçından beri ilk bu Dünya Kupaları yani tarihinde.
6: Çok
7: kısır bir maçtı bence. O kadar da açamadılar diye düşünüyorum. Hı. Ama tabii ki Almanya ve Türkiye'ye göre çok daha hareketli bir takım. Daha çok zorladıkları doğru.
6: Başka bir dinleyicimiz şey demiş. Paraguaylı oyuncu Mbappe formana dokundum sana, domlam kurşunu atmadım gibisinden bir şeyler dedi. Mbappe çok antipatik yazmış.
7: Doğru. %100 katılıyorum.
6: Yine Hüseyin Bey de formalardan dem vurmuş tekrar. Turnuvanın en iyi forması, en canlı forması diye anket yapın diyor. Amerika veya Hırvat forması diyor.
7: Amerika'nın yaptığı her ürüne altına imzamı atarım. Amerika bu işlerde hep bir zirvedir yani. Amerika'nın kötü iş yapma şansı yok bu konuda.
6: Ya üzerinde Coca-Cola Orlando tişört olan bir adamla konuşuyorum.
7: Amerika
6: yani. Taraflı yaklaşıyorsun.
7: Pazarlamada zirvede bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla formaları da güzel. Ya bayraklarını çok güzel böyle bir reklam malzemesi gibi kullanan bir ülke.
8: Evet.
7: O dolayısıyla forması da güzel. Arjantin'in de forması çok güzel. Mesela onu da söyleyebiliriz.
8: Ya bence Belçika'nın forması çok güzeldi.
7: Belçika'nın da güzel.
8: Yani bir Magritte dokunuşu var orada. Bayağı güzel. Evet, siz de en beğendiğiniz formayı bize yazın. 0212 273 10'dan.
7: Norveç formalarını da beğeniyorum bu arada. Bir de Norveç'e değineyim.
8: Norveç'i de bu akşam göreceğiz. Saat 11'de Brezilya ile. Ama geleceğiz oralara.
7: Geliriz.
8: Zaten. Evet, nereden devam edelim diyorsun? Offside'lardan mı? Hakem kararlarından mı?
7: Yok, maç gidelim istiyorsan.
8: Tamam. Bir önceki maça geçelim hemen, Fas Kanada'ya.
7: Fas çok rahat geçti. Aslında ben şöyle...

0: Toprağa taçtı Kanada'yı. Brahim Diaz gerçekten bir virtüöz gibi orta sahada. İki asistle tamamladı. Çok güzel paslar izledik. Unahi Panathinaikos'la orta saha. Çok aslında çok üst düzey bir oyuncu değil. Ama fena daha üst yerlere gelebilir gösterdi aslında. Yani çok iyi bir ayak içiyle iki golü kapadı diyeyim. Gerçekten yeteneğini
1: sardı.
0: Evet, güzel golleri imzaladı.
1: Brahim Diaz da asist krallığına iki numaraya geldi. Evet,
0: Brahim Diaz Real Madrid'li oyuncu da gerçekten iyi bir turnuva geçiyor. Fas üst üste iki turnuvada çeyrek final ve üstü geçen turnuvada da yarı final oynamıştı. Yapma başarısı gösterdi ve birden fazla kez çeyrek final ve üstünü gören tek Afrika takımı oldu Fas. Bu anlamda kendi kıtası adına da Dünya Kupalarında zirveye yerleşmiş oldu.
1: Bu konuda ne düşünüyorsun bu arada? Hani Fas, Afrika falan diyoruz ama
0: Afrika.
1: Tabii ki yani kıta olarak.
0: Kıta olarak öyle ama, evet.
1: Hani biraz da Kuzey Afrika ülkeleri bundan ayrılıyor gibi geliyor bana. Ve çok fazla oyuncu da yurt dışında doğmuş, büyümüş,
0: ama
1: yetişmiş oyuncular.
0: Ben çok ayıramıyorum bu arada. Dediğini anlıyorum. Tabii ki sömürge olmalarının dolayısıyla Hollanda'da...
1: Müstemleke diyelim.
0: Hollanda'da, İspanya'da tabii ki asıl sömürgesi zamanında oldukları Fransa'da doğan ve yetişen çok oyuncuları var. Türkiye bir sömürge ülkesi değil ama Türkiye'nin de Almanya'dan çıkışlı çok oyuncusu oluyor. Hı. Yine Hollanda çıkışlı gibi Orkun Kökçü gibi oyuncuları oluyor. Bu futbolun kaçınılmaz gerçeği. Altyapısı iyi olan ülkelerde göçmen nüfusun varsa oradan daha fazla oyuncu çıkarabiliyorsun, senin altyapın o kadar yeterliyse. Ama şimdi Afrika ülkelerini diğerlerinden çok ayırmıyor aslında. Çünkü Senegal, Kamerun, işte fil dişi gibi ülkeler de Fransız altyapısı ve çoğu Fransa'da doğumlu oyuncular. Ya aslında o anlamda çok ayırmıyor. Üstüne bu bir ırkçılık değil, pozitif ırkçılık belki yapacağım. siyahi oyuncuların kas grupları gerçekten atletizme çok daha uygun. Ve Fas siyahi kesimi değil tabii ki Afrika'nın. Aşağıdaki işte yine Fransız altyapısından yetişen fil dişi, Kamerun, Senegal gibi ülkelerin oyuncuları bu anlamda da daha üstün aslında. Ben daha başarılı olmalarını beklerim mantıken ama Fas çok iyi bir jenerasyon yakaladı.
1: Yani Fas'ta bir de bazı oyuncular hani Fransa'dan çok İspanya ya altyapısından da geliyorlar. İspanya Fas çok aynı zamanda yakın
0: evet,
1: olan
0: evet.
1: iki ülke ve hani İspanya'nın da Fas'ta toprağı olduğu için hani orada çok fazla evlilik olmuş diyelim.
0: Evet, Eşref Hakim mesela Real evet. Madrid altyapısından.
1: Evet.
0: Böyle her turnuva şey çıkıyor. Ben dün şeyi düşündüm maçı izlerken bu arada. Her turnuva böyle bir yıldız çıkarıyorlar. Geçen turnuva o takım Ziyech'in takımıydı ve Ziyech'in yine Hakimi ile Ziyech'in takımıydı diyeyim ve En-Nesyri, Amrabat gibi oyuncuların böyle sivrildiği bir turnuva oldu. Bu turnuvada özellikle Amrabat çok sükse yapmıştı. Geçen turnuva yarı final giderken Fas. Yine kaleci Bono çok sivrilmişti. Zaten çok büyük transfer yaptı. Ondan sonra Arabistan'a ciddi bonservis, ciddi bir maaşla Arabistan'a götürdü kariyerini. Bu turnuvada da Saibari'nin yıldızlaştı. İşte turnuva sırasında Bayern Münih'e imza attı, bir turnuva izliyoruz. Yine bu takımda, geçen turnuva nasıl Ziyech'in takımı dediysek, bu turnuvada yine işte Hakimi ile beraber Brahim Diaz'ın takımı diyebiliriz. Saibari'nin de geçen turnuva işte Amrabat, En-Nesyri'nin yıldızlaştığı gibi Saibari'nin yıldızlaştığı bir turnuva oluyor. Umarım bir sonraki maç oynayabilir ama o Adalya sakatlığından sonra turnuvayı kapamış olma ihtimali de yüksek maalesef Fas için.
1: Umarım öyle bir şey olmamıştır.
0: Burada şeyi düşündüm ben dün. 2002'de Türkiye yarı final oynayıp dünya üçüncüsü olduğunda Afrika'da işte Fas'ta, Mısır'da, işte Arap Yarımadası'nda diyeyim. Yavaş yavaş Hasan Şaş diye bir onların arasında böyle bir slogan gelişmişti. Türkiye'nin böyle o turnuva çıkardığı ikonları gerçekten onlar da böyle bir kahraman gibi bakıyordu. Türkiye ondan sonra hiçbir şey yapamadı. İlk defa bu turnuvaya gittik. Burada da sınıfta kaldık ve şimdi biz onların çıkardığı ikonlara böyle Fas inşallah daha da gider falan diye biraz üzüldüm açıkçası. Yani çocukluğumda Türkiye ile ilgili daha güzel hayallerim vardı. Bizim seyrimiz öyle ilerlemezken işte o zaman bize gıpta eden Arap ülkeleri şimdi biz onları izliyoruz ve daha iyi şeyler yaparlar umarım gibi böyle bir sempatiyle bakıyoruz. Biraz işler tersine döndü gibi hissettim dün öyle bakarken.
1: Biraz ümmetçilik mi yapıyoruz?
0: Ya yok, hayır, ama hani böyle baş altı takımlar sempatiyle bakılır ya bu
1: tabii
0: ülkede.
1: Canım.
0: Bu o yüzden biraz aslında. Ya, dininden bağımsız diyeyim.
1: Neyse, en azından dizi sektörünü hala biz yönetiyoruz.
0: Dizi sektörümüz de evet.
1: Bu arada reklama gitmemiz gerekiyor. Birazdan tekrar birlikte olacağız. Evet, reklamların ardından tekrar birlikteyiz. Evet. Programımıza yeni katılıyorsanız, yeni arabada radyo gol açtıysanız, diğerlerden

0: bizi dinliyorsanız. Dünya Kupası son 32 eşleşmelerini konuşmaya devam ediyoruz. Birazdan da 16'ya geleceğiz. Evet, başaltı takımları sempati demişken bir sürü başaltı takımımız da elendi. Bence Bosna ABD'den de devam edebiliriz.
1: Yani Bosna'ya üzüldüm ama kazanacak bir futbolu oynamadılar kesinlikle. Beklenti altı kaldılar Amerika maçında. Özellikle Balogun atılıp Amerika 10 kişi kaldıktan sonra artık biraz daha ağırlığını koymasını bekliyorduk Bosna'nın. Amerika'nın en beğendiğim oyuncusu benim, yani Pulisic falan değil, Tillman. Çok iyi bir frikik golüyle maçı da kapadı. Amerika'ya çok iyi takım. Şimdi Balogun'suz çıkacaklar Belçika karşısına ama yine de çok etkili silahları var orada. Pepe de fena oyuncu değil. Amerika'nın açıkçası Belçika karşısında da favori olduğunu düşünüyorum. Ondan sonrasında İspanya Portekiz'in kazananıyla eşleşecekler. Artık yollarının bir noktada orada tıkanmasını bekliyorum.
0: Biz buraya ABD mi diyoruz? Belçika eşleşmesine.
1: Ben ABD diyorum. Belçika çok karışık. Yani Belçika turnuva başından beri çok kötü bir futbol oynuyor bence ve Senegal'i elemeleri de Senegal'e yazar. Tam maç bitmiş 2-0. Burada da çok enteresan bir istatistik vardı. Belçika Dünya Kupası tarihinde 85 dakikayı iki farklı mağlup geçmesine rağmen kazanan bu maçı böyle bir maçı çevirebilen tek ülke oldu Dünya Kupası tarihinde. 85'te Lukaku atıyor, sonra Tielemans'ın golüyle 2-2, uzatmada da yine Tielemans'la maçı kapadı Belçika. Mucize gerçekten, ama bu mucizeyi Senegal yarattı. Ben Senegal biraz hayal kırıklığına uğrattılar beni açıkçası. Burada sağ içinde Belçikalı oyuncuların birbiriyle tartıştığı falan bir noktaya gelmiştik. Belçika'nın tamamen maçı bıraktığı bir noktaya gelmiştik. Senegal burada çok ciddi kalamadı sağ içerisinde. Disiplinden koptular ve bir anda maçı çevirttiler. Bu gerçekten hayal kırıklığı oldu. Senegal'in fena oynamadığı, iyi gittiği bir turnuvada kötü bir eleniş hikayesi oldu. Belçika'nın bu karışıklığıyla çok oturtamadığı bir futbolla diyeyim, artık altın jenerasyonlarını da kaybettiler hemen hemen. Amerika karşısında favori olmadığını düşünüyorum. Amerika'nın bu turu da geçeceğine inanıyorum. Diğer eşleşmelerden belki devam edebiliriz.
0: Şurada güzel bir eşleşmemiz var biliyorsun. İspanya, Avusturya ve Portekiz, Hırvatistan maçları.
1: Lamin Yamal'ın kardeşini gördün mü?
0: Ne yaptı Yamal?
1: Çok sempatik bir çocuk. Küçücük. Kim birinin omzunda tribünde böyle bir hırsla topu parçalayacakmış, saldırın İspanya dermiş gibi bir pozu var. Bütün dünyanın sempatisini kazandı gerçekten. Ben İspanya'yı tutuyor destekliyorum açıkçası artık bu noktadan sonra, onu da söylemiş olayım. Objektif tabii ki değerlendireceğim ama İspanya'nın ben Dünya Kupası'nın favorisi olduğunu düşünüyorum. Çoğu insan Fransa diyecektir belki. Burada da bir Opta'nın istatistiği göz önüne çıkıyor. Şu anda turnuvayı kazanma aday yüzdelerinde Fransa'yı 1'e koymuş Opta. %29'luk bir oranla Fransa turnuvanın 1 numaralı favorisi kazanmak için. Arjantin'de 2 numarada %16.3 ile duruyor. İspanya 3. sırada geliyor %13 ile. Onu Brezilya, İngiltere, Portekiz takip ediyor. Sonra da Kolombiya, Fas. Onlar da Kolombiya ve Fas zaten turnuvayı çok başarılı geçen hemen hemen baş altı takımı diyebileceğimiz ama baş üstüne de aday takımlar. Fransa, ben burada hani bu istatistikte ön planda olsa da belki turnuva ağacında da İspanya şimdi Portekiz'le eşleştiği için de bir tık oranı düşüyor olabilir. Hani Portekiz'le daha erken bir turda zor bir eşleşme oynayacaklar. Belki o da Fransa'yı daha üstte atmış olabilir oran olarak. Ama İspanya'nın ben ciddi favori olduğunu düşünüyorum. Hani Yeşil Burun'a karşı gol bulamamasından sonra, ki Yeşil Burun herkese ne kadar iyi futbol oynayabildiğini, ne kadar maçı kitleyebildiğini gösterdi. Çok iyi gidiyorlar. Avusturya maçını çok rahat geçtiler. Gerçekten Oyarzabal yıldızlaştı. Yine Lamin Yamal turnuvada gaza basmaya başladı. İspanya'yı gerçekten ilerleyen turlar için turnuvayı kazanma adaylarında ben kendi adıma 1'e koyuyorum. Bu arada Lamin Yamal milli takımda derken büyük turnuvalarda, yani Euro ve Dünya Kupası'nda ilk 11 başladığı 9 maçın hepsini kazanmış. Ve bunu tarihte Belçika adına Dries Mertens'ten sonra yapabilen ikinci oyuncu olmuş. Mertens'e de selam olsun diyeyim.
0: ya bu bazen böyle istatistiklerden bahsediyoruz ya. şey gibi geliyor. Bir şey olduğunda istatistik ortaya atmak için istatistik çıkartılıyor gibi geliyor.
1: Tabii her yerden bir istatistik çıkarmak.
0: Yani ne önemi var?
1: Ama enteresan oluyor. Böyle futbolun keyfi oluyor bu da. Vallahi bu ilk kez yapılmış.
0: Bu bütün sporlarda yapılıyor artık. Hani
1: tabii tabii.
0: İşte onu yapan ilk oyuncu, bunu yapan üç oyuncudan bir tanesi. Tamam, bunlar daha önce hiç umursanmamış şeyler ve hiçbir şey değiştirmiyor. Ama tabii güzel istatistik.
1: Portekiz maçına değinmekte fayda var. Evet. Aa, oradan bir Portekiz Hırvatistan'ı önce değerlendirelim.
0: Ya, ben üzüldüm ya.
1: Ya ben... Ya biraz şimdi Lewandowski'den bu arada şey gelmiş. Instagram'da bir gönderiyi yeniden paylaşmış Lewandowski. Ve Ronaldo'nun 3 maçlık cezasının iptal ettiklerini, sonra Kolombiya'nın maçı kazan, işte Davinson'un demin bahsettiğim golünün son dakika iptali. Offside mi çok tartışmaya açık. Şimdi de Hırvatistan'ın golü, işte bu offside yine konuşacağız. Bunun iptalinden sonra FIFA neden Ronaldo ve Portekiz'i el üstünde tutuyor diye bir gönderi var ve bunu yeniden paylaşmış Lewandowski. Şimdi bu gerçekten tartışmaya açık. Ben, bana da his, ya bütün futbol severleri aşağı yukarı FIFA, UEFA gibi kurumlar şunu hissettiriyor. Messi ve Ronaldo çok el üstünde tutuluyorlar. Kabul, dünya futbol tarihinin son 20 yılına damga vurdu bu iki oyuncu ve futbol tarihindeki bütün rekorları alt üst ettiler. Hala yani en büyük yıldızlar sıralamasında işte maksimum Pele, Maradona bunların yanında tartışılabiliyor. Geldikleri yer, futbola verdikleri hiç tartışılmaz. Hepimiz yıllarca keyifle izledik. Ama sanki futbolun da bunlara bir borcu varmış gibi davranıp böyle bunların takımlarını iteleme ve bunlarla bir kupa kazandırma, gitmeden, kariyer bitmeden şunu da şöyle görelim gibi şeyler hissettirme bazı kurumların benim hoşuma gitmiyor. Yani biraz futbolu akışına bırakalım. Lütfen çok müdahale etmeyelim. Ediliyordur %100 söyleyemem. Bu benim hissiyatım tabii ki. Burada bir kanıt olmadan böyle ithamlar da çok şey değil ama ya biraz hissettiriyorlar açıkçası. Yani hani Messi Yeşilburun Adaları'na karşı oynarken de mesela Friki hakem daha şey düdük çalmadan kullanıyor, hakem göz yumuyor falan. Yani bunları görüyorsun ufak oyunlarına. İşte Ronaldo'nun maçında işte Hırvatistan'ın attığı gol. Tamam, topta çip teknolojisi var. Güzel de bir teknoloji. Yani offside'a şüphe bırakmamak adına ya bu teknolojilerden maksimum düzeyde yararlanmayı destekleriz ama bana şey geliyor ya, gerçekten ne bileyim abi, çipe nasıl, çipten öyle bir veri geldi mi gelmedi mi, nereye geldi, ben bunu bilemiyorum. Hayır,
0: nereye
1: ki
0: geldi?
1: Hani çünkü görüntüye baktığımda değmemiş görüyorum. Değdiyse saçının ucu, telinin ucuna değiyor. Topun ne şiddeti değişiyor, ne yönü değişiyor. Burada gerçekten offside var mı? Veya offside kuralını yeniden mi değerlendirmek lazım? Topun şiddeti, yönü değişmiyorsa, teması ben gözle ayırt edemiyorsam offside olarak değerlendirilmeli mi gerçekten? Bunlar bence tartışmaya açık. Ama Hırvatistan mucizevi bir geri dönüşe imza atıyordu ki bu yarıda kaldı. Bu biraz futbol adına üzücü oldu bence. Ama tabii Portekiz'de benim turnuva öncesi Ronaldo'dan bağımsız
0: favori takımlarımdan
1: bir tanesiydi. Ama İspanya'yı bu eşleşmede yine de Portekiz'in önünde favori görüyorum.
0: Yani Luka Modric'e yazık oldu. Hırvatistan'ın güzel çok iyi performansına yazık oldu. Bilmiyorum, bu teknoloji tabii ki yani dediğin gibi çok çok faydalı ama bir yandan da yani ağızda kötü bir tat bırakabiliyor bazen.
1: Şimdi kameradan izlediğimde ben evet, açıkçası değmiyor gibi görüyorum. Modric de buna değindi zaten maçtan sonra. Yani bu arada şey, daha offside'a gelmeyelim. Portekiz'e verdikleri penaltı, ya birçoğunuz penaltı diyebilir ama bu turnuvanın standartlarında öyle pozisyonlara penaltı çalınmıyor. Yani bu kadar basit çalmıyorlar düdükleri bu turnuvada, en azından standart açısından. Yine çok kolay verdiler orada Portekiz'e. Bir şeyler hissettirdiler bu maçta.
0: Dün akşam azlar Desire Doué'ye vermiyorlardı. Adam bacağı kırılıyordu.
1: Gerçekten Doué'ye bile zor vardan çağrılarak verdiler.
0: Tabii hakemden hakeme değişiyor. Hani bir de şey de etkisi de vardır ya, hani maçın sertliğine göre. Şimdi bütün maç çok sert oynanıyorsa ona göre faullerini ayarlarsın hakem olarak.
1: Yani aslında senin... sertliğe müsaade etmemek için daha kolay çalıyor olman lazım ki sert takım... Yani daha çabuk kartla cezalandırsan sert takım bu çirkin futbolu bu kadar oynayamaz. Buna da müsaade ettiler biraz Paraguay maçında.
0: Ama bu oluyor yani. İnsanın psikolojisini etki ediyor yani. Şey biliyorsan, sen Paraguay'ın sert oynayan bir takım olduğunu bilerek geliyorsan maça biraz daha ılımlı yaklaşıyorsun bazı faullerine. İki tarafında daha sert oynaması izin veriyorsun. Başka maçlarda da kimsenin sertliğe girmesine izin vermeden.
1: Ben bilmiyorum, dediğim gibi kolay bir penaltıydı. Offside kararı yine bir tartışmaya açık. Hırvatistan son iki turnuvanın ikincisi ve üçüncüsü, hep yarı final ve finali gören, ötesini gören takım. biraz erken veda etmiş oldu burada son 32'de.
0: Birazcık duygulandın mı?
1: Biraz üzücü oldu. Evet, o jenerasyonun da bitişi de artık. Peris için de golünü gördük falan, artık o da veda edecek bu turnuvadan sonra. Modric de bitti artık. Hani o onların aradan çekilmesiyle biraz duygulandım.
0: Evet, o zaman devam etmemiz gerekiyor maalesef. Portekiz-İspanya eşleştiler. Yapacak bir şey yok. İspanya'nın Ronaldo'yu bitirmesini bekliyorsun o zaman.
1: Ronaldo'ya bir nefretim yok, yanlış anlaşılmasın, ama İspanya'yı ben favori görüyorum.
0: Evet. Bu arada Ronaldo'nun offside olan golü de çok güzel. Ayak çabukluğu.
1: Evet.
0: Çok doğru, güzel gol. Gerçekten bir maçta da 3 tane offside'le gol iptal olması da enteresandı. İlginç bir istatistik. Alın size istatistik.
1: Ya yani suç için golü de çok ucu ucuna offside.
0: Evet. Buradan diğer eşleşmelere geçelim. Diğer maçlara. Bir başaltı takımı daha. Demokratik Kongo. İnterneti sallayan sansasyonel takım.
1: Türklerin en üzgün olduğu maç herhalde. Biz milletçe eğlendikten sonra çoğunluğumuz, yani yeşil burnu tutanlar da vardır tabii. Kongo'ya ama asıl Türkiye time'ının kaydığını gördük. Ve o işte müziğiyle falan beraber Kongo'ya büyük bir sempatiyle baktık ve Kongo burada 1-0'da öne geçerek İngiltere karşısında gerçekten bir peri masalı mı yazacak dedirtti bize. Ama İngiltere Harry Kane'le dönüşü tamamladı. Şans vermedi Kongo'ya. İngiltere'yi çok güçlü görmedim açıkçası. Yani Kongo'ya
0: karşı, çok eleştirildi maçtan sonra da.
1: Kongo'ya karşı daha rahat bir futbol beklerdik. İngiltere Hırvatistan maçında çok yüksek perdeden turnuvaya girmişti. Beklentileri yükseltmişti ama sonrası öyle olmadı İngiltere için.
0: Harry Kane'i gol krallığında tabii üçüncülüğe yükselmiş oldu.
1: Bu arada İngiltere'nin İngiltere 1966 finalisti. Kazananı hatta kupanın. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet tabii. 66 kazanan İngiltere. Bu maçtan sonra ilk kez açılış golünü yediği bir Dünya Kupası eleme maçından galip ayrılmış.
0: Yine bir istatistik daha bulduk. Yani İngiltere takımı, bilmiyorum, biraz Harry Kane takımı çukurdan çıkardı gibi oldu son maçta. Buradan sonra da çok ileri giderler mi bilemiyorum. Bence
1: Meksika. Yani,
0: evet, yarın Meksika'ya oynayacaklar ve Meksika ev sahibinin olmanın getirdiği gazla da, çünkü Azteca'da oynanacak maç.
1: Yani burada çok istatistiklere boğdum bu yayını ama çok enteresan bir şey var elimde. Şimdi oraya geliyorum. İngiltere bütün maçlarını şu ana kadar deniz seviyesine yakın rakımlarda oynamış. Şu ana kadar hep deniz seviyesine takılmış ve ilk defa Azteca'da 2000 küsur metrede bir maç oynayacak. Rakım olarak çok yüksek bir şeye gidiyor. Burada ciğer kapasiteleri vesaire, İngiltere'nin, İngiliz futbolcuları nasıl etkilenecek bir anda oynadıkları 4 maçtan sonra farklı bir atmosfere gidecekler. Meksika bütün maçlarını orada oynadı. Meksika zaten oraya alışık. Burada Meksika'nın lehine dönebilir işler gibi geliyor bana. Meksika'da gerçekten yüksek perdeden oynuyor. Yani Güney Afrika maçında açılışı öyle yapmamışlardı çok. Ama sonrasında yükselerek bütün maçlarını kazanarak devam ettiler. Ben Meksika'yı bir tık önde görüyorum gibi bu maç.
0: Evet, yarın akşam, yani daha doğrusu salı sabahı karşı saat 3'te İngiltere-Meksika maçı olacak. Buradan
1: şeyi de söyleyebiliriz. Bu yeri gelmişken Avrupa takımları falan da yine İngiltere karşısında Meksika'yı favori gösterdik. 86 Dünya Kupası'ndan beri UEFA'dan, yani Avrupa takımları açısından en kısır turnuva oluyor. 86'dan beri bir tek 2010 ve 2014 Dünya Kupalarında son 16'ya 6 takım taşıyabilmiş UEFA. 2026'da bu 7 takım. Yani bu en düşük seviyede şu an için Avrupa futbolu açısından bu turnuva geçiyor diyebiliriz. Avrupa takımları biraz hayal kırıklığı genel olarak devam ediyor.
0: Ve yavaş yavaş bu turda bayağı bir 3-4 tane Avrupa takımının elendiğini rahatça görebileceğiz.
1: Zaten görünüyor. Mesela İspanya, Portekiz, yani birbirine eğilecekler, evet, de olacak.
0: Yani ABD'nin Belçika elemesini bekliyoruz. Brezilya, Norveç. Ben Norveç'in elenmesini bekliyorum.
1: Ben de açıkçası Brezilya'yı bir tık önde görüyorum o maçta.
0: Meksika İngiltere'yi elerse, Kolombiya İsviçre'yi elerse.
1: Kolombiya'nın da İsviçre'yi rahat elemesini bekliyorum bu arada. Kolombiya çok iyi gidiyor.
0: Geriye bir tek Fransa ile İspanya kalacak Avrupa'dan.
1: Çok enteresan. Çeyrek finalde sadece 2 Avrupa takımı kalırsa gerçekten.
0: Dünya Avrupa'dan büyüktür dedirtiyor bu turnuva. Buradan devam edersek. Tabii Brezilya, Norveç. Yani tamam, çok beklendiği kadar yani. eski performansının çok altında Brezilya var.
1: Ya Brezilya böyle diye diye turnuvayı kazanacakmış, evet, gibi de bir hissiyat.
0: Abi o kadar da iyi değil. Paraguay gibi olacak.
1: İyi değil diye diye ilerliyor Brezilya ama takım olarak da fena iş çıkarmıyorlar. Sadece Japonlar şöyle bir hata yaptı bence Japonya-Brezilya maçında. 1-0'ı bulduktan sonra tamamen çekildiler. Burada 2'yi bulmayı deneselerdi Brezilya'yı dağıtabilirlerdi ve tamamen işlerini bitirebilirlerdi. O çekilmek bence bir stratejik hata oldu Japonlar açısından ve Brezilya üstüne geldikçe de Japonların boy ortalamasının da biraz arka topları, arka direğe topu şişirmeleriyle bir şey taktiği çözmüşler yani. Bunlar kısa, ben arkaya atayım abi, biri vurur bizden demişler. İşi bitirdiler. Yani
0: durum böyle olmasın, Norveç'e Japonya oynayacaktı. Oradaki sen boy farkı düşün.
1: Oradaki boy da evet. Orada evet, Norveç çok ön plana çıkabilirdi o açıdan. Ama şimdi Brezilya sanki Norveç karşısında da bir tık önde gibi gözüküyor açıkçası.
0: Ben tekrar hatırlatıyorum çünkü kimse yazmıyor. Biraz yazın, biraz yorum alalım ya. 0212 273 10 10.
1: İstatistiklere bulduk. Biraz karşılıklı konuşalım.
0: Uyan Türkiye pazar günü saat 1'de 2'de 2 olmak üzere. Yapacak
1: herkes
0: daha yeni işiniz
1: yatıyor,
0: var.
1: Herkes yatıyor. Trafikte yok kimse.
0: Ya hava da sıcak. Biz gidelim geç kahvaltı edelim diyorlar. Ben Norveç'in elendiğini görmek istiyorum. Ben
1: Niye abi?
0: Ya dün Haaland'ın YouTube kanalı varmış. Ve Haaland'ın bir gününün vlogunu izledik. Abi çok antipatik geliyor bana bu çocuk. Niye bu kadar mutlusun?
1: Anomali bir arkadaş kesinlikle her anlamda.
0: Yani Haaland'ın biraz bir Asperger'im var hani.
1: Otizm spektrumunda kaldığı kesin gibi Haaland'ın. Şaka bir yana, yani gol krallığında 5 golle turnuvaya damga vuranlardan biri. Yine asist krallığında da Odegaard'ı 3 asistle zirveye, Olise'nin 2 asist gerisinde görüyoruz. Yani Norveç hani o kürek, taraftarlarının kürek çekme şeyleriyle beraber maçtan sonra da o davulla sağ ortasında Norveç futbolcuların yine o ritüel yapması. Bu anlamda turnuvaya kesinlikle damga vurdular. Bu turnuva bittiğinde yani 2010'da Vuvuzela nasıl hatırlanıyorsa 2026'da Norveç'i hatırlayacağız. Ya İzlanda'yı zamanında bu balina çağırma şeyiyle hatırlıyorduk. Bütün tribünlere sirayet etmişti. Norveç'i de kesinlikle öyle bir yere koyacağız. Bu turnuvada daha ne kadar ileri giderler? Ya Brezilya'yı da elerlerse gerçekten başka bir peri masalından bahsedebiliriz.
0: Yani Brezilya'yı da elerlerse bizim öngörümüze göre Meksika ile oynayacaklar.
1: Ya da İngiltere ile. Yani normal şartlarda hadi favori İngiltere diyelim. İngiltere yine favori olur. Ama Meksika ile oynarlarsa çok enteresan, yani çok ortada bir maç.
0: Evet. İngiltere ile oynarlarsa tarih tekerdir.
1: Ya İngiltere, ya normal ben
0: Vikinglerin İngiltere çıkartmış.
1: Ben hissiyat ve maçlardan çıkarımım dolayısıyla hani Meksika İngiltere'yi eleyebilecek bir sürprize imza atabilir diyorum ama hani favori ilerletirsek bu ağacı, İngiltere oradan çıkar. İngiltere Norveç karşısında da favori olur. İngiltere yine de yoluna devam eder derim normal şartlarda. Ama ben orada Meksika'dan bir sürpriz bekliyorum dediğim gibi.
0: Orada Norveç de güçlü bir takım yani. Biz Brezilya geçer diyoruz
1: güçlü
0: ama
1: hani ortada bir maç. Net
0: hiç belli olmaz yani. Yani
1: Japonya Brezilya ile aynı dengeler. Ondan bahsedebiliriz. Japonlarla aynı dengede bir takım. Hı hı. Farklı tarzlarda takımlar olsa da.
0: Ancelotti bir ağır basıyor. Hani Brezilya'nın başında bir bilmiyorum. Ben bir güveniyorum ama.
1: Ancelotti kesinlikle yani Brezilya'nın hoca tercihinin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Kulüp takımı gibi Brezilya'yı çok verimli oynatıyor. Vinicius'tan maksimum verimi alıyor mesela. Çok büyük hoca gerçekten. Bu arada hocalar demişken Arjantin Yeşilburnu'na da yavaştan geçeriz.
0: Geçelim.
1: Arjantin'in başındaki Lionel Scaloni milli takımlar başında 100 maç ve fazlasına çıkan hocalar arasında en yüksek galibiyet istatistiğinde İspanyol Vicente Del Bosque, yakından tanıdığımız Del Bosque %76, Scaloni %73'te galibiyet yüzdesinde gelmiş geçmiş ikinci hoca olmuş 100 maç üstü maça çıkan milli takım hocaları arasında. Arjantin çok iyi gidiyor. Son 8 Dünya Kupası maçından galibiyetle ayrıldılar diyebilirim. Yanlış söylemeyeyim. Çok istatistik verdik. İstatistikler arasında hatalar da yapabilirim yani.
0: Artık kimse takip edemiyor zaten. Öyle diyelim. Yenmişler.
1: Çok büyük istatistiklere imza attılar. Yani dağıta dağıta geliyor Arjantin. Messi yine tabii ki virtüöz başı çekiyor ama hani Messi'yi de biraz şey söylemek lazım tabii. Hepimiz görüyoruz. Hani Messi'yi oynatmak için de bütün takım büyük bir seferberlik içinde. Hani Messi'lerde yürürken, takılırken geriye kalan 9 kişi müthiş bir koşturmayla o savunma işini hallediyor. Messi'nin hiç yorulmaması için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Onu söyleyebiliriz.
0: Messi de bunun karşılığını veriyor.
1: Messi de aynen. Bunu gollerle sonuçta takım arkadaşlarına geri karşılığını veriyor diyebiliriz.
0: O zaman herkesin beklediği eşleşme tabii Arjantin-Yeşilburun maçından bahsetmek gerekiyor.
1: Tabii. Messi bu arada 2022'de de 7 goldü. Şu anda da 7 gol. 2020'deki istatistiğini de geçecek büyük ihtimalle. 39 yaşında bunu yapması çok enteresan. Ronaldo'nun bu turnuvanın başında ilk kime? Özbekistan'a mı gol attı? İşte grupta oynarken Ronaldo gol atınca şöyle bir istatistik paylaştı spiker. Ronaldo 6 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu oldu diye. Ya şimdi kafamda sayıyorum. Messi 2006'dan beri oynuyor. 2006'da golü var hatırlıyorum. Karadağ'a karşı gol atmıştı. 19 numaralı formasıyla genç Messi. Oynuyor, sayıyorum 6 Dünya Kupası yapıyor. Messi de 6 ya diyorum. Nasıl 6 olmadı ama. Messi 2010 Dünya Kupası'nı boş geçmiş. Çok sürpriz bir şekilde. 2010 Messi'nin nereden baksan tam prime zamanı. Yani Barcelona'yla üst üste Şampiyonlar Ligi kazandıkları, her şeyi domine ettikleri, sezonda 60-70 gol attığı dönemde sen Dünya Kupası'nı nasıl boş geçtin dedim kendi kendime. Yani vallahi konduramadım. Onu orada da boş geçmeseymiş, orada da atsaymış belki Mbappe'nin de geçemeyeceği bir rekorun tek başına rahat sahibi olmuş olabilirmiş. Orayı da yazık etmiş.
0: Yani belki bir dahakinde Mbappe boş geçer.
1: Olabilir tabii. Dünya Kupası'nda belki Allah korusun bir sakatlık bir şey mesela kaçıracak Dünya Kupası, her şey olabilir.
0: Ya umarım öyle olmaz tabii ki.
1: Ama bu turnuvada bile geçebilir Messi, orası ayrı.
0: Göreceğiz.
1: Yeşilburun'a dönersek
0: evet.
1: Müthiş bir gerçekten turnuvanın en büyük hikayesini yazan takım oldu tartışmasız.
0: Bütün Trabzonsporluları tebrik ediyoruz.
1: Evet. Ya bu oraya ayrı gel. Yani oraya şu an lig programı yapıyor olsaydık ben yarım saat Trabzonspor konuşurdum. Scout'un da Trabzon'un scout ekibine gerçekten emeği geçen herkese çok büyük saygı duyuyorum. Bu turnuvada Fil Dişi de şu an elendi ama hani buraya kadar gelirken Fil Dişi Ulayi'nin müthiş futbolunu izledik. Çok genç yaşta bulup çıkardılar Ulayi'yi. Şimdi ne kadara satacaklar göreceğiz. Yine bu Cabral'i Yeşilburun Adaları'nda muhteşem gol atan, aynı golden bir kez daha tekrarlarken Emiliano Martinez'in müthiş kurtarışına takılan Cabral'i daha turnuva başlamadan aldılar ve şimdi paketini açmadan satsalar gerçekten direkt hiç oynatmadan müthiş bir kâra geçecekler.
0: 3 katına çıkmıştır bedeli. 4 milyona gelmişti galiba.
1: Yani kesinlikle şu an en az 14'e satarlar gibi duruyor bu arada. Kafadan hiç oynatmadan 10 milyon kâr edebilirsin herhalde. Yine Vozinha'nın bu turnuva, yani Trabzon'u geçiyorum. Tekrar tebrik ederim evet. Bu transfer açısından. Vozinha'nın da gerçekten kalecinin şey söylemek lazım. Şu an dünyada en çok Instagram takipçisine ulaşan kaleci. Dünyada ondan daha fazla takipçisi olan bir kaleci yok. 20 milyona ulaşmış durumda.
0: Vay be.
1: Ve Yeşilburun Adaları'nın nüfusu 500 bin. 25 olmuş son güncellemeyle. Rejiden uyarıyorlar. 25 olmuş. Yeşilburun'un nüfusu 500 bin. Tabii bu inanılmaz yani gerçekten.
0: Bot hesaplar mı diyorsun yani? Bot hesap
1: hiç zannetmiyorum. Çok yani bot da vardır içinde ama hiç zannetmiyorum.
0: Evet ve Bozniya kaç yaşındaydı ya?
1: Bozniya çok yaşlı yani, ya.
0: 40 mıydı?
1: 40. Aynen.
0: 40. Bu turnuvada 40'lık birkaç kişi varmış o zaman. Biz böyle hep Messi, Ronaldo falan diyoruz ama bir sürü 40'lık adam var yani.
1: Var. 40'lıkların turnuvası oluyor diye. Neuer'in olmadı. Neuer'in turnuvası olamadı.
0: Olamadı. Ama bak o da şey de ilginç hani. Almanya'lıktan sonra görmüş müydün onu? Gel şey diyor. Benim çocukluk kahramanım Neuer'di. Ve
1: evet. Evet.
0: Onu önüne geçmiş oldu falan filan. Geçmiş olsun.
1: Messi tabii bu turnuvada bu maçla beraber tüm zamanların asist rekorunu da kırdı dedik ama son dakikadaki gol kendi kalesine Borges'e yazılınca evet. O asist geri düşmüş oldu ve şu anda hali hazırda tüm zamanlar Dünya Kupası asist krallığında Maradona ile 8 asiste duruyorlar. Yani bir asist daha yaparsa onu da kıracak Messi, onu hatırlatmakta fayda var.
0: Beklenmedik bir maç oldu.
1: Ha, bu arada çok bak istatistiklerin en ilgincini şimdi paylaşıyorum. Bugün şu ana kadar paylaştığım bütün istatistikleri unut. Bu bambaşka. 2026 Dünya Kupası'nda Vozinha'nın 1, Cristiano Ronaldo'nun 0 başarılı çalımı var. Bak.
0: Ne?
1: Yani Vozinha çalımda da Ronaldo'nun bile önünde.
0: Bu istatistiğe kim bakmış ya? Allah'ım.
1: Yani Lautaro Martinez'e attığı bir çalım var maçta, belki hatırlarsınız. Yani bu istatistikte çok enteresan.
0: Ronaldo yani. Bunu bir düşünsün.
1: Ronaldo artık adam geçmekte çok zorlanıyor birkaç senedir. O fizik şeyinde çok antallaştı o açıdan.
0: Allah herkese böyle hantalık nasip etsin 40 yaşında.
1: Yani dünyanın en iyi çalım atan, o çalım konularında en böyle baba oyuncularından biriyken son birkaç senesinde futbolu bu anlamda çok geri gitti yaşıyla beraber.
0: Yani 40 yaşına geldi adam abi. Olur böyle şeyler. Yani çok üzerine tartışma değmez. Maça gelelim maça. Maçı konuşup çünkü kapatmamız gerekiyor. Vaktimizin sonuna geliyoruz.
1: Maçı konuştuk diye düşünüyorum. Ya. Arjantin peri masalına izin ver. Bu arada bu geçen haftaki tahminlerde hani Paraguay dışı, Paraguay Almanya dışında tutturduk demiştik. Bu maça özel olarak şunu da demiştik. Onu da hatırlattım. Evet. Kendi kredimizi de burada verelim. Bu maçı Yeşilburun uzatmalara götürür. Uzatmalarda Arjantin alır demiştik. Tam ya yani birebir o şekilde tuttu. Hani bizim dinleyip kupon yapanlar varsa bir komisyon isteriz burada.
0: Tabii ki tasvip etmiyoruz bahisi. Kesinlikle.
1: Ya legal bahis canım.
0: Kesinlikle böyle bir şeyimiz
1: yok. Legal bahisten bahsediyoruz. Yani yani yasa dışı bahisi teşkil ediyoruz.
0: Valla bugünlerde neyin ne oldu hiç belli olmuyor.
1: Evet,
0: ben.
1: Evet, evet tabii.
0: o zaman şimdi bu akşam ne maçlarımız var? Bu akşam saat 11'de Brezilya-Norveç maçımız var. Sabah karşı 3'te İngiltere-Meksika maçımız var. Yani maçımız diyorum da izleyeceklere şimdiden söyleyeyim. Eşleşmelerden bahsetmek istediğim
1: bir tahminleme yapalım en son tekrar.
0: Tamam. Orada konuşmadığımız maçlar da var ama yani.
1: Oralara çok giremedik. Daha öncelikle tuttuk bazı maçları maalesef.
0: Evet. Mesela Avustralya yenildi, ben buna mutluyum.
1: Avustralya'nın yenilmesine ben de sevindim açıkçası. Mısır'ın Arjantin karşısında hikayesi bitecek gibi gözüküyor ama şu an bir son bir tahminleyelim hani başlayalım.
0: Tamam. Arjantin-Mısır.
1: Arjantin dedik.
0: Ondan sonra
1: Kolombiya İsviçre var onun karşısında.
0: Kolombiya senin favorindi.
1: Kolombiya benim favorim. Bu maç özelinde değil, bu turnuvada. Turnuvayı kazansa şaşırmayacağım bir favorim, öyle söyleyeyim. Çok iyi gidiyorlar. Davinson Sanchez de bu arada hani Süper Lig'den parlayan oyuncularda başlarda geliyor. Zaten hani yani Ulay'ydı, Cabral'dı gibi böyle genç yetenek, genç keşif olmadığı için şaşırtmıyor zaten bilinen bir oyuncu ama çok iyi bir turnuva geçiriyor. Galatasaray'da satışı konuşuluyor. Bu turnuva iyi bir satışa, iyi bir parayla satışına imza attırabilir onun. Galatasaray adına olumlu gidiyor orada. Söyleyelim. Kolombiya İsviçre karşısında favori görüyoruz. Kolombiya Arjantin eşleşmesine de artık çok ortada. Messi'nin turnuvaya vedası da olabilir. Copa Amerika'nın revanşı da olacak bu maç aynı zamanda. Çok enteresan bir eşleşme olacak. Göreceğiz. Diğer şeylere, ağaçlara gidelim.
0: Meksika İngiltere konuştuk.
1: Meksika İngiltere'ye Meksika dedik. Evet. Ama favori İngiltere tabii ki. Biz Meksika.
0: Kağıt dedik. Üzerinde İngiltere ama biz Meksika diyoruz.
1: Aynen.
0: Norveç, Brezilya.
1: Brezilya'dayız.
0: Portekiz, İspanya. İspanya'dayız.
1: Burada Brezilya Meksika maçı olacak ondan sonra. Orayı sonra tahminleriz. Orayı şimdi bırakıyoruz. Portekiz, İspanya. İspanya'dayız dediğin gibi. Karşısına da Amerika Belçika maçının galibi gelecek. Orada da Amerika demiştik.
0: Evet.
1: Bir Amerika İspanya maçı göreceğiz gibi.
0: Diğerlerini zaten gördük. Fransa Paraguay geçti 1-0'la.
1: Evet, Fransa Fas'la eşleşti. Fransa Fas'ı değerlendirelim mi? Hazır eşleşmişlerken inşallah Fas kazanır diyorum ben burada.
0: Perşembe günü olacak maç.
1: Tahmin değil, temenni.
0: Her türlü Paris'i yakarlar.
1: Evet. Ama orada kazanan her türlü Paris'i ayağa kaldırır.
0: Yani göreceğiz bakalım. Benim üzüldüğüm tek şey benim iki favori takımımdı. Fransa ile Fas.
1: Evet, kazanmasını istediğim. Diyebiliriz.
0: İşte böyle. Ya bu nasıl bir turnuva ağacı abi? Bunu kim yapıyor?
1: Evet, sol taraf inanılmaz güçlü. Sağ taraftan
0: çok zayıf
1: elini
0: yani.
1: Kolunu sallayarak geliyor.
0: Ikine. Arjantin takılarak geliyor burada. Bu olacak iş değil.
1: Messi itilmiyor diyorsunuz ondan sonra.
0: eklemek istediğim bir şey kaldı mı?
1: Yok, izlemeye devam. Yine biz değerlendirmelerimizle karşınızda olacağız.
0: Yani umarım herkes elinden geldiğince Dünya Kupası'nı izlemeye devam ediyor. Çünkü gerçekten güzel bir turnuva. Hani sırf bunun üzerine bir yayın yapıyoruz diye söylemiyorum ama tabii ki zor saatlerini izlemek.
1: Ve tüm maçları izleyebilsek bizim için daha güzel olurdu. Ya saatler zorluyor çok kişiyi.
0: Bence üzerine, evet, senin geçen yayında dediğin gibi üzerine çok konuşulacak bir turnuva olacak. Hani çok iyi bir Dünya Kupası oluyor ama saatleri farklı olduğu için biz çok şey kaçırıyoruz.
1: Evet, evet, evet. Yani özetle her şeyi yakalamak mümkün olmuyor açıkçası.
0: O zaman biz dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Artık size yani ne diyeyim, daha güzel günlerin geleceği. ya şöyle bir şey demek istiyorum. Ben kendimi tutamayacağım. Yani biz de burada radyo yayını yapıyoruz ve hani yaptığımız iş dinlenme üzerine ve hani ifade özgürlüğü bir yerde üzerine, yani sözlerimizi seçerek konuşuyoruz ama bunun mesuliyetini de ben tam olarak alırım. Yani çok da önemli değil. Yani biz kaç kişi dinliyor ayrı konu da. Herkesin şunu düşünmesini istiyorum. Biliyorsunuz geçen son günlerde Türkiye'de olanları görmüşsünüzdür, takip etmişsinizdir. Bir arkadaşımız sadece şaka yaptığı için özgürlüğünden mahrum bırakıldı. Yani destekleyebilirsiniz, destekleyemeyebilirsiniz Deniz Göktaş'ı. Söylediklerinin arkasında durabilirsiniz, durmayabilirsiniz. Toplumun bir kısmını rahatsız etmiş olabilir. Tabii ki saygımız var bunda. Ama sadece herkesin şunu düşünmesini isterim. Bir insan sadece söylediği bazı sözler için ve hiçbir kimseye zeval getirmeyecek sözler yüzünden yani özgürlüğünü kaybetti. Bence bunun üzerine herkes düşünmeli. Ve biz de burada yani sanatçılar elinden geleni yapmıyor. Kimse konuşmuyor. Hani burada biz çok bilinmeyen bir radyo yayınında bilinmeyen bir program olduğumuz için bunu rahatlığıyla söylemiyorum ki, bunu rahatlığıyla söylerken bile hani endişelenmemek elde değil. Türkiye'nin bu geldiği durum çok can sıkıcı, çok üzücü. Yani insanların birbirine bu derece tahammülsüz olduğu ve korkunun bu kadar yaygın olduğu bir halde 2026 Türkiye'sinde olmak çok üzücü. Herkesin elini vicdanına koymasını isterim. Yani ne diyeyim, ne şöyle kapatabilirim sadece. Deniz Göktaş serbest bırakılsın. Ben Uğurcan Uzundurkan, Baran Çırpın ve teknik masada Berksel'le birlikteydik. Onlar bu söylediklerime hiçbir şekilde destek vermiyorlar. Tek sorumlu benim. Hepinize kendinize iyi bakın. İyi günler.

0: ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
3: Turnuvanın favori adaylarından bir tanesi olan İspanya'nın vites yükseltmeye başladı. Evet, sanki attı. Virajlara geldi.
4: Hani bekliyorduk gibi. Vites atacaklar mı yoksa oyun bu kadar mı diye. Yok dedi, biz vitesi bir arttıracağız yani. Ben de Lamine Yamal başta olmak üzere.
3: Bence çok keyifli bir maç oldu.
4: Çok.
3: Turnuvanın herhalde en keyifli maçlarından bir tanesi diyebiliriz.
4: Diyebiliriz.
3: Portekiz Hırvatistan, Alper'i birazcık üzdü Hırvatistan yenilmiş olması. Ama Portekiz zaten o turun...
4: Orada da bence doğal favori kazandı.
3: Favorisiydi. İsviçre, Cezayir zaten beklendi.
4: Orada da doğal favori kazandı. Değil mi yani? Dün sürprizsiz gün.
3: Evet, dümdüz devam ettiler. Yani Avusturya başka birisiyle eşleşseydi belki ciddi problem yaratabilirdi ama.
4: Çok şey ya, ağır siklete yani karşı...
3: İspanya geliyor bir çörekleniyor senin cezasını.
4: Orta siklet değil, hafif orta siklet hani. Var ya öyle bir şey, light bir şey. Yani bir yani ortanın da bir küçüğü. Çok fark var yani tartıda, hani Lamine Yamal'ın da oynamaya karar vermesiyle beraber ki yani çok, bir de onun kaçırdığı iki tane de karşı karşıya iki tane var yani. Hani ya, kalecinin üstüne vur yani, kalecinin ya da doğru yerde durdu ya da onun üstüne vurdu, çok daha farklı da olabilirdi.
3: Katılıyorum yani. İspanya herhalde en tatmin edici performansını gösterdi turnuva boyunca. Bu benim beklediğim bir şeydi ama ne zaman göreceğimizi çok öngöremiyordum.
4: İşte ben de görecek miyiz hani acaba ya, hani o İspanya'nın Dünya Kupası tutukluğu var ya. Hani,
3: evet, o ya bir başlıyor. Çeyrek finale gelene kadar sallanıyor.
4: 2010'dan sonra ilk kez Dünya Kupası şampiyon olduktan sonra ilk kez eleme turu geçmişler. Şimdi böyle baktığın zaman da bir yani bir garip bir tablo. Ama sahada öyle bir 11 vardı ki hikmet yani, hani çok iyi bir takım. Ya ben Fransa için neler söylüyorsam 3 aşağı 5 yukarı İspanya için, evet, aynılarını söylerim. Yani Fransa'yı bir tık yukarı koyarım belki ama İspanya da oralarda.
3: Sana ya yani. İspanya ile Fransa çok ciddi anlamda haksız rekabet yaratıyor Dünya Kupası'nda.
4: Bayağı.
3: Birer tane daha takım kursalar, onlar da diğerleriyle rakip olsa muhtemelen finalde işte mutlaka İspanya ve Fransa'nın bir takımı
4: karşılaşır. Bir tanesi olur. Bence de olur. Yani son 16'da kesin olur ikisinin de ikinci takımları.
3: Müthiş.
4: Oradan
3: müthiş
4: sonra sayılmıyor.
3: Tabii Fransa'nın birazcık hani genişletilmiş Pro Max Afrika olmasının da.
4: Tabii orası daha şey. Burada da biraz yanlış bilmiyorsam biraz da Bask ve Katalunya ağırlıklı diyorlar, evet, burası içinde yani hani.
3: Abi İspanya'nın bir de yani... küçümsemiyorum, basite indirgemiyorum ama yani var olan bir düzen var. O düzene uygun oyuncuları al, burada devam et.
4: Tabii canım.
3: Ya çok fazla bir şey fark etmiyor.
4: Ya bizim aslında 96-2000 o Galatasaray'ın 4 sene önce, evet, şampiyon olup UEFA aldığı zaman milli takımın da hani ana kadrosu Galatasaray'ın Türkleri, üstüne işte eksik neresi? Kaleci de Tafa Farel yok, işte Rüştü var.
3: 10 numaraya Yıldıray'ı
4: i̇şte
3: getir.
4: Acı yok, Yıldıray'ı getir. İşte belki bir iki tane daha sağa sola ekleme yap, devam et. Çünkü aklın yolu bir. Elde, evet, model var, başarılı devam ediyor. Ya uyguluyorsun. İspanya'da da bence benzeri var. Neyse, sonunda Real Madrid'lerin de gönlü oldu. Yani ben de bir Real Madrid, İspanya'da en azından Real Madrid sempatizanı olarak, hani Kukureya en azından yeni transfer olarak, evet, İspanya milli takımında bir Real Madrid'de oldu.
3: Kukureya'nın hikayesi de çok acayip ya. Şeye çok
4: saçı
3: benziyor.
4: Saçı kazıtacak mı?
3: Elvir Baliç hikayesine benziyor, çok benziyor.
4: Saçı kazıtacak mı acaba? Yani, diyordu ya Real Madrid son, forması giyeceğime kazıtırım diyordu.
3: En son bir beyanatı düştü. Yani teyit etmedim, doğru yanlış bilmiyorum. Belki trollemiş de olabilirler. Şey diyordu yani, Barcelona forması giymektense saçımı kazıtmayı tercih ederim.
4: Ne yani, doğru diyor. Ya bu işler var. Bence bu transferin tadı tuzu bu işler. Ya bu arada Kukureya'ya da bence Real Madrid'e transfer olmak yaramış ya. Dün ben, evet, en beğendiğim 3 oyuncudan falan bir tanesi Kukureya'ya olabilir.
3: Abi bu ceza sahasının içerisinde hani kağıt üstünde göstereyim. Yani şuranın kale olduğunu varsayarsak şurada bir Kukureya bölgesi var.
4: Var. Aynen öyle.
3: İyi gününde sürekli oralarda. Oralar yani. Şut atıyor, pas veriyor, asist yapıyor. Devamlı oralarda giriyor ve şey demezsin. Maçın parçasını al, hiç izlememiş bir adama de ki bu adam hangi mevkinin oyuncusudur, sol forvet falan der.
4: Dersin, kesin. Yani sayılmayan golü var. Dün yine yani oraya da gidiyor.
3: Yalnız Oyarzabal da hani sahte 9 oynamak istiyorsanız arkadaşlar, bu oyun böyle oynanır.
4: Böyle oynanır.
3: Dersini müthiş
4: dün
3: verdi.
4: Dün kulakları çınlasın, Oğulcan'la konuşuyorduk, bizim Oğulcan Akçay'la de. Dedim ki Oyarzabal'ın bugün golü var abi, o da çok sinami ki belli olmaz dedim. Sen de yaz not burada dursun dedim. Oyarzabal'ın golü var yani. Enteresan maçlarda enteresan anlara sahneye çıkabilen bir adam bence Oyarzabal. Ama dediğin gibi sahte 9'da oynayacaksan nasıl oynanır, al ders diye okut.
3: Abi müthiş ya, al izlet. Bu arada hani şey,
4: hani yıldız mı? Yıldız değil.
3: Değil abi, dümdüz bir adam gibi görünüyor ama hani o ağır görünüyor bir de, evet, ceza sahası koşullarında falan. Ama sürekli olması gereken zamanda olması gereken yerde. Bir de Pedro Porro'ya paragraf açmak
4: çok
3: lazım.
4: Çok iyi oynadın ya.
3: Ya iki tane bek oyuncusu bir maçın kaderini nasıl bu kadar etkiler?
4: Ki Pedro Porro kötü de bir sezon geçirdi Tottenham'la, evet. Yani hani böyle çok parlak bir sezon arkasından gelmedi. Hem
3: Tottenham düşecek mi diye bekliyorduk.
4: Hem yani psikolojik olarak hem çok da bu sene ekstra da bir şey oynamadı yani. Hani ben çok Tottenham maçı izlemedim belki 7-8 senedir ama çok etkilemedi beni en azından.
3: İzlenecek gibi değil zaten. Değil, ben zarureten izledim
4: biraz
3: ama.
4: Biraz De Zerbi geldikten sonra hani birazcık Tottenham'a baktık. Ben bir de Tudor'un ilk maçına bakmıştım. Demiştim Tudor da olmayacak, belli oldu.
3: Tudor da müthiş iş ya. Yani iş bulma konusunda gerçekten menajer, Tudor'un menajeriyle çalışalım.
4: İyi menajer her zaman.
3: Boşta kalmayız.
4: Şu baksana baskı endeksine ya. Bu nedir arkadaş?
3: Abi nefes aldırmıyor.
4: Can dayanmaz ki buna.
3: Yani hem baskı endeksi olarak hem de bunu olabildiğince öne atarak yapıyor İspanya.
4: Acayip.
3: Şey değil yani, böyle 50 metrelik bir alanda değil. 20 metreye sıkıştırıp orada boğuyorlar.
4: Şimdi buradan hala Türkiye'yi eleştirmek istemiyorum ama İspanya da ilk maçını kazanamadı değil mi? Ve evet, hatta ne dedik, işte belki Türkiye'den bile daha büyük sürpriz. Yeşilburnu Adaları'nı yenememeleri. Tabii. Ama öyle bir ayağa kalktılar ki oradan. Yani işte tam olarak bunu anlatmayacağım. Reaksiyon böyle verilir abi. Reaksiyon çeneyle, reaksiyon
3: posta koyarak.
4: Vatandaş olmadığın ülkenin vatandaşlık dersleri vererek olmuyor abi. Sahaya çıkıp top oynayacaksın. Şimdi kimse bir şey diyor mu? Ya şu anda kimse İspanya'da hatırlıyor mudur Yeşilburnu maçını? Yani kimse hatırlamıyordur abi. Geçmiş olsun.
3: Ya abi dün... bir de şeyler ya. Adamlar şeyin hissiyatını veriyorlar. Tamam, Yeşilburnu karşısında büyük bir fiyasko falan ama şey diyorsun yani, meşhur bir klişe var ya, gerçek İspanya bu değil diye.
4: Tabii ki. Ha, orada şunu da konuştuk, düşündük, öne sürdük. Ya turnuva sonuçta bu bir ilk, niye ilk maçtan 5. teste başlasınlar? Belki evet bir düşükten başladılar. İşler de iyi gitmedi istedikleri anlamda. Yamal bence tam hazır değildi. İşte zorla oynadı belki. O maçta da çok etkili değildi zaten oyuna girdikten sonra. Ama işte oradan sonra artık ne olduysa o takıma bildiğimiz İspanya geri döndü bir anda. Çok keyifli. Ya bence turnuva artık keyifli bir hale geldi.
3: En sonunda.
4: Sonunda. Bu turda son 32'de de güzel maçlar oldu. Hani kötü maç. Geçen ne maçı kötü? Bir tane kötü maç vardı da şimdi hatırlamıyorum. Ya belki bir tane maç dışında çok böyle sıkıldığım maç olmadı benim izlediklerim. Bak,
3: İngiltere içinde normalde çok sıktı ama Demokratik Kongo maçı bir orada bir burada geçti.
4: Güzel maç
3: çok
4: oldu.
3: Çok keyifli oldu.
4: Şey maçı ya. Kanada maçı. Kanada maçı çok kötüydü. Kanada Güney Afrika.
3: 90 artı 5'te geldi.
4: 5'te geldi ama maçta hiçbir şey olmadı desek yeridir. Ha burada da Güney Afrika'nın yani gücü oranında yapmaya çalıştığı şey.
3: Ben çok saygı duyuyorum.
4: Paraguay Almanya da bence çok böyle acayip eğlenceli bir maç değildi. O da Paraguay. Ne yapsın abi? Bir şekilde ya kazanmanın formülünü bulman gerekiyor ya. Ama onun dışında bence çok zevkli maçları izlemeye başladık.
3: Şimdi insanların o gün attığı tweetler genelde Paraguay'a öfke ve memnuniyetsizlik, evet, belirten tweetlerdi. Fakat bakıyorum şimdi adamlar öyle ya da böyle bir tane bir şey yapabiliyorlar. Tek yapabildikleri şeyle Almanya'yı elediler. Burada bence eleştirilecek olan şey niye futbol oynamıyor değil. Oynayamıyor çünkü yok.
4: Yok. Aynen öyle.
3: Bir tane adam var, Enciso var. Onun dışında Enciso adam yok Paraguay'da.
4: Yani öbürleri evet yani. Baktın daha Avrupa'da.
3: Almiron ismi cismi var falan.
4: Eskiden
3: ama
4: iyiydi.
3: Yani futbolu kafada erken bırakmış Almiron.
4: Evet. Zaten bence o yaşta oralara giderek de bıraktığını anladık ya.
3: Ya yani bizim bile gündemimize gelmedi.
4: Gelmedi. Almiron. Gelmeden oraya gitti bir anda.
3: Portekiz maçı var. Orada da tabii VAR kararları, iptal edilen goller, evet, işte oyunun psikolojisi falan. İspanya ne kadar kontrollü bir şekilde işi götürüp maçı kopardıysa Portekiz de o kadar kaosla hayatta kalmaya çalıştı. Hocam. Orada da iki tane hiç beklemediğin adam. Leao mesela Türkiye'de transfer gündemine gelince ben hep şey diyordum. İşte 70-80 milyon euroluk paket ama gol kaçırdıktan sonra tribünlere dönüp hani onun meşhur bir yüz ifadesi var ya.
4: Bazı oyuncular öyledir ya, yani golü attığı sürece var, atamadığı gün işte bir yıldız, atarsa maçın yıldızı. Yani mesela bunu hep Anderson Talisca için de söylerim mesela. Gol attığı gün maçın yıldızı, atamadığı gün hiçbir şey yok.
3: Yük.
4: Yani yük, hakikaten yük.
3: İki tane adam çıktılar, işi çözdüler Hırvatistan karşısında ve oynayan taraf bana göre Hırvatistan.
4: Hırvatistan daha oynamaya çalıştı ama işte burada da yine kaliteli olan, daha dinamik olan, yani Ronaldo'yu çıkarttığın zaman Portekiz daha dinamik bir takım. Şimdi şeye bakıyorsun, evet, biz dün baktık Bülent abiyle. Bir Portekiz Hırvatistan maçı buldu Bülent abi 8 sene önce mi ne? Abi yine Modric Perisic. Hani dün yine Modric Perisic. Tamam. Bir diğer tarafta bir tek Cristiano Ronaldo kalmış. Hani o da en önde oynuyor zaten. Yani oyunun kader alanında değil. Ha bir de şeye baktık o dönem. Yani o dönemki Hırvatistan daha iyi Portekiz'den.
3: Evet.
4: Hani bu maçı öngörürken
3: bu adamların daha iyi.
4: Portekiz daha iyi, Hırvatistan zayıflamış. Hani Hırvatistan eskisi gibi, hani eskiden böyle Hırvat takımına baktık mı abi? Gözümüzde birkaç oyuncu kestirirdik. Yani tamam, işte bakalım. Şu iyi. Şimdi bakıyorsun zaten Gvardiol şey de oynuyor, yerini bulmuş.
3: Kimsenin keşfetmediği bir adam yok.
4: Yani yok işte. Livakovic var, yakından tanıyoruz zaten kendisini. Hani ya adamların gol beklediği Budimir 30-35 yaşında.
3: Evet abi.
4: Hani bence yaşlanan artık dönüşmesi gereken bir milli takım. Ben Bosna için de aynısını söyleyebilirim. Yani o belki o Yugoslavya'nın parçalanması bu işi birazcık zora soktu. Ülkelerin bir anda jenerasyonu geliştirmesini. Abi çünkü Sırbistan mı gelişecek? Makedonya mı gelişecek? Hırvatistan mı?
3: Abi Boston bir de orada şimdi beğenilir beğenilmez ama Yugoslavya'nın bir spor kültürü vardı. Var. Herkesin yapmakla mükellef olduğu en az iki tane spor dalı vardı. Yani çocukken işte daha 7-8 yaşındayken yapmaya başlıyordum bir sporu. Yanına bir tane daha ekleniyordu.
4: Spor yasası mı? Zorunluluk böyle bir şey
3: tabii
4: vardı.
3: Tabii mecburiyet yani, değil var. Mi? Okullarda zaruret vardı mesela. Herkes en az iki tane spor yapmalı.
4: Ya zaten bakarsan Hikmet her sporda varlar ya. Hala parçalanmış halde bile olsalar. Yani şimdi yani burada Sırbistan yok mesela bu sefer Dünya Kupası atıyorum. İşte Bosna, Hırvatistan var. Veya basketbola dönüyorsun muhakkak Sırbistan zaten en güçlülerden bir tanesi.
3: Voleybolda varlar.
4: Voleybolda varlar. Yani takım sporlarının hepsi adamlar. Yani teniste Novak Djokovic var. Hani.
3: Evet, Deccal ama.
4: Ya Deccal iğrenç bir karakter ama yani hani yapacak bir şey yok. Hani.
3: Yapıyor bu sporu ama.
4: Yapıyor. Ya makina. Gerçekten makina. Hani ben çok büyük bir Federer aşığımdır yani uzak ara. Ben işin hep estetik tarafındayım çünkü hani. Evet. Nadal'ı da çok. Yani Nadal'ı Netflix'teki belgeseli izledikten sonra çok sevmeye başladım. Biraz geç oldu ama.
3: Nadal bana çok Harala Gürel'e geliyordu ama.
4: Ama belgeseli izleyince yani neden Harala Gürel olduğunu anladık. Hani neden olmuş? Acayip bir psikopat bir amca. Evet. Yani sadece çalışarak işte o eski Almanların o Arbeiten mantığıyla çalış. Devamlı çalış. Kaybetsen de çalış. Kazansan da çalış. Tatil de yapma. Ve büyük saygı duyuyorum ama Novak da tabii öyle. Yani diyorum ya bütün sporlarda olan bir ülkeden bahsediyorsun. Hep bölünmüş. Ya bölünmeseymiş şu anda herhalde. Ya basketbolda bile belki Amerika diye bir ülkeyi birinci sırada göremeyebiliriz.
3: Aynen öyle. Ya bir de olimpiyatlarda falan da varlar. Her şey sırıkla var. Atlama, her yüksek şey atlama, var. O bu her yerde varlar.
4: Bakarsan Balkan seninle aynı. Aslında senin de aynı olman lazım. Hatta sende daha fazlası olmadı ama sen bölünmedin.
3: Balkanlardan daha fazla Balkan kökenli bizim ülkemizde
4: var. Nüfusumuz daha kalabalık. Genç nüfusumuz daha fazla. Ama hemen hemen hiçbir sporda, tam futbol ayıralım artık biz daha başarılı bizim bir takım olarak. Ama hiçbir sporda yanlarına yaklaşamıyoruz yani.
3: Aynen öyle abi. Portekiz'e baktığımız zaman da ben yani Ronaldo fanı değilim. Ben bu Ronaldo Messi çekişmesinde iki tarafı da keyifle seyreden taraftaydım. Fakat Ronaldo meselesiyle alakalı ben takımda boşa koşu attırılan bir Ronaldo izliyorum. Kendi kendine orada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Topsuz alanda koşuyor ediyor. Şimdi bu istatistikler mesela bir önceki maçta yerden yere vurulacak şeyler ortaya konmuştu. Bruno Fernandes'in, Vitinha'nın birçoğunun demarke vaziyetteyken şut attıkları pozisyonlar var. Tabii Ronaldo takım içerisinde olmalı olmamalı kendi takımında da konuşuluyordur muhtemelen. Yani biz Ronaldo'suz aslında daha fazla iş yaparız
4: ya
3: diyorlardı.
4: Aslında ona benzer açıklamalar yaptılar ya turnuvanın ilk maçından sonra. Ya o da bizim gibi bir oyuncu aslında. Yani çok özel birisi değil. Hani Figo'nun,
3: şu anda öyle.
4: Figo'nun turnuva başlamadan Figo ki bana göre gelmiş hep şey büyük. Yani benim izlediğim için en iyisi. Evet. Yani Ronaldo dahil. Bizim efsanemiz derken oradaki hani daha bir tabir vardır. İskeleye varmamış derler ya. Ya işte o da sıradan bizim gibi falan dersen. O da pek olmaz. Yani takımda bir problem olduğunu gösterirsin zaten.
3: Evet.
4: Şimdi Messi için diyor mu birisi? Ya işte o da ne Maradona gibi, Ortega gibi birisi demiyor kimse yani.
3: İspanya hariç bütün Akdeniz ülkelerinde bu tip problemler var ya. Biz de dahil. Var. Biz zaten gruplaşma işini seviyoruz.
4: Ben bu sene bir tek Fransa'da biraz daha az, en azından dışarıya yansıması az Fransa'da bu sene. Evet. Yani Mbappe'nin daha pozitif. Yani gollerden sonra falan.
3: Onu bakıyorum. Beklemiyordum ben
4: Mbappe'yi. Ya attırmaya çalışıyor resmen ya artık. Mesela Olise'ye attırayım bir tane diyor. Dembele'ye bir tane attırayım diyor. Olise kaçırınca üzülüyor Olise'yle beraber. Hani.
3: Ya Real Madrid'den ziyade kulübü Fransız milli takımı olmuş gibi görünüyor.
4: Öyle yani. Şu da var herhalde. Hani o Paris Saint Germain'den ayrılırken kırdı ya Fransızları. Yani bir şampiyonlar gibi de kazanmadın evet. Ve gittin. Herhalde şunu diyecek. Al baba ülkeyle kazandık işte tamam yani. Ne yapayım ben? Bir tane kazanmıştım. Bunu da ikincisini de yanına koyun. Hani kaptan olarak bunu yapayım mı görüyorum ama dediğin gibi hakikaten İspanya dışında en azından İspanya'da dışarı yansımıyor varsa bile her takımda bir sorun var. Ya burada tabii Ronaldo'nun bence yaşı, temposu da biraz şimdi onlar da şunu diyordur ya biz belki daha dinamik bir santrforla daha farklı işler yapalım çünkü turnuvanın belki en iyi orta sahası bizde.
3: İnanılmaz bir orta saha.
4: Değil mi? Abi. Yani şimdi hani düşünebilirsin abi futbolcu da böyle bir şey biraz egolar şimdi Bruno Fernandes de düşük egolu bir adam değildir muhtemelen.
3: Tabii ki.
4: Yani onun için ama öyle veya böyle yine son 16'ya geldiler.
3: Ve geldiler İspanya'yla karşılaştılar.
4: Acayip maç.
3: Müthiş maç olacak. İnşallah çok zevkli olur. Acayip ama şey bekliyorum ben böyle tarihte tekme tokat oynanan maçlar vardır ya. Onun öyle gibi bir şey öyle bekliyorum.
4: Olur. Öyle olur. Bir yerde Yamal, genç, yıldız. Bir yerde Ronaldo, yaşlı kurt.
3: Sonunda yazıları okuyabileceğimiz nokta.
4: Ya evet sonunda Allah'a çok şükür ya. Hani yeşilden de vazgeçilmiş.
3: Geldi tablo. Bu arada bizim programın kapaklarıyla alakalı sosyal medyada da videonun altında da eleştiriler görüyoruz. Dünya Kupası'nın her kıtaya bir renk belirlemesiyle oluşturulmuş bir görüntü o.
4: Ben de hani bilmiyorum.
3: Gökkuşağı ile özdeşleştiriliyor falan. Ya Dünya Kupası o renkleri kullandığı için biz de Dünya Kupası programı yaptığımız için bunu kullanıyoruz.
4: Aynen. Ama ta ağaç güzel olmuş bu sefer. Hikmet'in dediği
3: gibi. Abi okunabiliyor. Önceki neydi öyle bakamıyorum. İçeriden bağırıyorlardı şurada şu var burada bu var diye. Yani gene artık...
4: Abi orası çok acayip tabii. Yani İspanya Portekiz, Amerika Belçika gelecek. Ki Amerika bekliyorum ben oradan. Orası da sert olur. Orası evet. Çok kolay çıkmaz yani.
3: İspanya, Amerika burada herhalde bizim favorilerimiz.
4: Ne diyorsun?
3: Çıkarlar
4: Portekiz
3: yukarıya.
4: Yapar mı sürpriz?
3: Portekiz sürpriz yapacağını zannetmiyorum abi. İspanya şeyi attı ya o. Hani o vitesi attı ya. Daha buradan sonra kolay kolay Amerika? Durmaz gibi geliyor. Amerika Belçika'yı eler diye düşünüyorum.
4: Balogun yok.
3: Balogun çok saçma bir kart gördü ya. İnanılmaz.
4: Hayır ben en çok Pochettino'ya şaşırdım. Kırmızı kart değil bence diyor. Ne yapacak? Öldürecek mi adamı sağda? Yani, hayır basıyor ve ittiriyor yani hani.
3: YouTube'da bir video var belki görmüşsündür abi böyle oyuncu tokadı yapıştırdıktan sonra hani niye kart veriyorsun yani, falan diyor onun kadar saçma.
4: Hani çok saçma yani.
3: İşte en önemli virajda şeyi takımı yokuştan aşağıya
4: kim oynayacak? Yep şey oynayacak.
3: Pepe oynar bir
4: Pepe oynayacak. Ben o zaman Hacı oynatırım mesela. Oynatmıyor ama.
3: Hacı Wright'ı ben acayip beğeniyorum.
4: Ben de aynı.
3: Tam da iş yapar bir kere. İspanya zaten yani, savunmayı çıkarıyor.
4: Ağır diye oynatmıyor olabilir bir tek. Ama iyi golcü Hacı Wright yani.
3: Abi Alver işinde çok iyi.
4: Çok
3: yani.
4: İyi.
3: Arjantin zaten diğer taraftan herhalde Avustralyalılar da Arjantin diyordur orada.
4: İşte Arjantin orada taraftan. Bence öbür maç herkes şimdi bizim genelde ayrıştığımız maç Avustralya-Mısır. Yani kimle konuşsam daha kendime bir yandaş bulamadım Avustralya konusunda.
3: Birbirine çok yakın takımlar. Yani Salah arkadaşlar sazı bana verin derse herhalde Avustralya'yı elerler. Ama takım oyununa kalırsa iş Avustralya çok sıkıcı bir takım.
4: Ben şöyle bir maç yorar. Bekliyorum 0-0 penaltılar.
3: İnşallah sabah 4'e koyar.
4: Sıkıcılık seviyesi olarak hani ben saatini öyle bekliyorum. Ben öyle bekliyorum maçı. Sıkıcılık seviyesinde.
3: Diğer tarafta zaten İsviçre Kolombiya. Kolombiya bu benim beklediğim bir şeydi. Çeyrek final yaparsa çok büyük başarı diyordum. Ama hani kendimi eleştiririm. Ben Türk milli takımı için de aynısını söylüyordum.
4: Abi kimilerine göre Kolombiya Arjantin ortada diyorlar yani.
3: Kolombiya çok rahatsız edici, ısıran.
4: O da tekme tokat bir takım çünkü yani.
3: Abi faulleri falan şey, o kadar bağırarak mesaj veriyorlar ki, aha ben seni rahatsız etmek için faul yapıyorum aynen. Der gibi yapıyor Kolombiya. Ve bu oyuncuların kimliği. Davinson Sanchez de yani performansı da göğe yükseldi. Herhalde turnuvanın ilk 11'ine girer pozisyonda.
4: Abi iki tane Kolombiyalı var. Biri yani ülkemizden, biri Davinson Sanchez. Dediğin gibi buraya gitti. Belki bu sezon eleştirildi Galatasaray'a. Belki Galatasaray acaba çıksak mı ya yerine hani biraz daha gencini bulabilir miyiz? Çünkü bu sene biraz sakarlıklarını da yapmaya başladı o Tottenham'daki gibi. Ya acaba ama adam öyle bir dünya kupası oynuyor ki ya da şunu diyor adam. Kardeşim ben buradan bir sıçrayayım Galatasaray'dan. Yani bir üstte tekrar deneyeyim şansını. Ne Premier Lig mi olur? La Liga mı olur bilmiyorum. Diğer Kolombiyalı tekrar ülkemize geldi herhalde. Geliyor. John Duran. Dünya kupasının olduğu sene 6-7 ay önce milli takım kadrosundayken hiçbir şey yapmayarak gerek Türkiye'de gerek Rusya'da milli takımın dışında kaldı. Yani iki tane futbolcu. Aynı ülke, aynı toprak.
3: İnanılmaz ya.
4: Yani acayip değil mi bu?
3: Bu arada John Duran bana göre hala ısrarla söylüyorum. Dünyanın potansiyel tavanı en yüksek 10 oyuncusundan birisidir.
4: Kesin. Kesin. Ben falan
3: ama kendi bilmiyor işte. Hala,
4: bilmiyor. Kendi ha bir de neyle motive ediyor kendisi anladın mı? Sen Dünya Kupası bile kendini motive edemiyorsun. Yani Dünya Kupası'na sahneye çıkacaksın ve sen oynayacaksın.
3: Ya bir de o coğrafyalarda falan varlık sebebidir Dünya Kupası.
4: Hiç anlamlandıramadım bir oyuncu. Ha Kolombiya, Arjantin güzel eşleşme. O da güzel maç olur.
3: Güzel maç
4: Copa olur. Amerika finali tadında.
3: Bir de şey ya oralarda abi bunların kültürleri var. Şimdi ben bu konuları seviyorum. Hani çok fazla kafada şişirmeyelim ama Arjantin'in mesela 3 tane kültür birleşimi var. İtalyan, İspanyol ve Latin kültürünün birleşimi. Bunlar da sokak kavgası gibi görüyorlar maçları.
4: Rodrigo de Paul.
3: Şimdi şey öbür tarafta Kolombiya'ya bakıyorsun. Kolombiya zaten tekme tokat oynayan tabii. Bir takım. Ve stoperinin bir tanesi Davinson'sa diğeri de İtalya Ligi'nin en sert stoperlerinden bir tanesi.
4: Lukumi.
3: Ben de nasıl okunduğunu hala çözemedim. O da o oyunculardan bir tanesidir. Nasıl okunuyor bilmiyorum.
4: Onun da adı çok Türkiye'de anıldı. Galatasaray'la çok geçti bir dönem.
3: Evet.
4: Geçen sene bir ara Fenerbahçe'yle çok geçti adı. Düşmedi yolu daha henüz. Henüz düşmedi.
3: Thiago Motta orada gitti. Herkese böyle bir sihirli değnek dokundu. Herkesi performansının pik noktasına çıkardı. Bir şekilde oradan sonra yolunu tutturdu.
4: Kendi de tutturdu. Juventus'a gitti. Evet. Orada tutturamadı ama.
3: Juventus'a da...
4: Sazı çalıyor. Muhammed Salah.
3: Ya bu turnuvanın görseli olabilir.
4: Çalarsa tabii.
3: Hani ön tarafta beklediğim maçlar oluyor. Maçlara bakıyorum şimdi ben şeyi yazıyorum. Hani Salah hangi dakika aralıklarında nerelerde? Şimdi 3. bölgede beklediği böyle 10-12 dakikalık bir zaman dilimi var maçın başında. Bekliyor orada diyor ki hani işimizi burada yapalım. Zaten sınırlı enerjimiz var.
4: Tabii. Yormayalım da.
3: Pas gelmeyince 12-13. Dakikadan sonra orta sahaya girip oyun kurmaya başlıyor. Müthiş bir adam. Keşke daha genç olsaydı. Keşke. Daha fazla izleyebilseydi.
4: İşte bunların bu turlarda sana şöyle hani Mısır'ın şansı ya son Dünya Kupası, son Dünya Kupası maçı ya farklı bir şey sunmak isteyecektir Muhammed Salah.
3: Kesinlikle öyle.
4: Kariyerinin en azından milli takım kariyerini belki sonlandırmasa bile son Dünya Kupası.
3: Bir de teknik direktörüne de mesajı vermesi lazım ya. O çok çile çekti çünkü.
4: Ne golcüydü o da be. Hatırlar mısın sen Hossam Aslan'ı?
3: Hatırlıyorum.
4: Aa çok iyi golcüydü. Bak.
3: Hani o dönem hani Müslüman olarak tarif ettiğimiz ülkelerden daha kaliteli oyuncular çıkıyordu. Ya. İran'dan Ali Dayı, Ali Karimi vesaire.
4: Bıyıklı. Ali Dayı bıyıklı golcü.
3: Evet. Bayern
4: Münih'ten sonra gelen bıyıklı golcü.
3: Bayern Münih falan var ya adam.
4: Tabii. Çok iyi golcü. Bence Mehdi Taremi de hala iyi yani. Orası santrafor çıkartıyor yani.
3: Mehdi Taremi daha olması gereken yer yüksekmiş gibi geliyor ama işte Kuzey Afrika coğrafyası.
4: Sende abi. Yok ama işte öyle düşün yani.
3: Bizde Almanya yetiştirmediği için yok.
4: Değil mi? Yetiştirse bir tane.
3: Almanya santrafor yetiştirdi.
4: Düşenlerden toplayacağız. Yukarıda ne vardı abi? Başka bir alabilir miyiz? Yeni ağacımızı. Yukarısı da güzel abi.
3: Brezilya, evet konuşulacak Norveç takım alınca diğerlerini unuttuk.
4: Brezilya Norveç var mesela yukarıda.
3: Brezilya Norveç müthiş bir maç olacak ve benim açımdan şey mesela Haaland Gabriel eşleşmesinin devamı.
4: Yine tekme tokat.
3: Evet.
4: İtiş kakış.
3: Bol bol güreş izleyeceğiz
4: o
3: orada.
4: O maça mesela şey bir hakem ataması lazım. Oynatacak bir hakem. Çünkü o maç çok foul olacak.
3: Evet. El Salvador'lu hakem atanabilir bu maça. Güzel
4: Faslı da olabilir. Hangi maç yönetti Faslı geçen gün ya? Millet birbirini dövdü maçın içinde ya. Şimdi gelir aklıma. Abi herkes birbirine vuruyor. Faslı oyna diyor. Oyna hiç. Devam.
3: Bu şey, arada
4: Almanya Paraguay.
3: Abi Faslan hakem seçilmesi çok mantıklı. Faslı inanılmaz sert. Tekme tokat oynanıyor.
4: O oynasın o zaman abi.
3: Getir koy.
4: Neden biliyor musun? Maçı da Almanya Paraguay maçını hatırla. Bir ara herkes birbirine vuruyordu ya. Anton birine vuruyor, öbürü öbürüne vuruyor. Paraguaylılar zaten her yerde vuruyorlar. Öyle yapıyor adam.
3: Bir Hollanda-Portekiz maçı vardı meşhur. Ben öyle bir maç bekliyorum bu.
4: Olur.
3: Turnuvada mutlaka ona da en yakın aday bu maç olur gibi.
4: Meksika-İngiltere?
3: İngiltere çok yorucu ama işte orada da Harry Kane var abi ya.
4: Yani çok acayip değil mi?
3: Meksika bu arada bence turnuvanın en kötü futbolunu oynayan takımlarının başında geliyordur. Uyuşturarak geldiler buraya kadar. Al ver, al ver.
4: Şeyi iyi kullanıyorlar sanki tribün, ev sahibi. O işleri yapıyorlar.
3: Güzel yani. Baskı kuruyorlar ve şeyi de kabul etmek lazım. Adamlarda bir tribün kültürü var.
4: Var var. Kesin var canım.
3: Biz burada kendi kendimize işte tezahürat yapıyoruz gittiğimiz maçlarda falan.
4: Abi biz şarkı söylüyoruz.
3: Herifler komple blok. Bir de şey de etkilemiş. Biz şarkı söylüyoruz. Meksika dalgası yasak falan dediler ya. O da bayağı etkilemiş. Daha fazla sahanın içine etkilemiş.
4: Orada yasak abi. Millet Wimbledon'da Meksika dalgası yapıyor şu anda. Ben Wimbledon'da çok izliyorum. Hani şeyim, fanıyım.
3: Dünyanın en saçma yasağı ya.
4: Neden yani?
3: Bilmiyorum FIFA Messi falan böyle X-ray cihazlarıyla falan ayrıca.
4: Ya orada abi. Messi nasıl gülüyor ama kahkaha atıyor ya. Ne yapıyorsunuz hani siz? Dalga mı geçiyorsunuz gibilerinden?
3: Ya sen dünyanın en büyük isimlerine şuraya gelmek için bir yıldır hani hazırlık yapanlara bilmem ne yapan nasıl terörist muamelesi yaparsın?
4: İşte o da Amerika'nın diğer yüzü diyelim. Kanada Fas benim şurada gördüğüm en favori maç yani. İkisinden birisini çok net favori
3: abi,
4: gördüm.
3: Abi kimin almasını istersin?
4: Fas ben. Fas ben benim de, şey takımım çünkü.
3: Ben de Fas tarafındayım.
4: Ben biliyorsun Fas... Bir önceki turda da Fas destekçisiydim Hollanda maçında. Evet. Hani herkes Hollanda yönünde görürken. Çünkü ben Fas'ın yani 16'yı hak ettiler. Hatta bence 8'de hak ettiler artık bu eşleşmeden sonra. Ha 8'de tamam artık çocuklar size yeter bu kadar diyeceğiz. Orada abileriniz geliyor çünkü karşınıza Fransa. Size oradan bir, güzel bir uğurlamayla son 8'den.
3: Evet. Ya bireysel beceri konusunda belki bir 2006'yı bilmem neyi falan yakalama ihtimalimiz yok ama. Yani Hakimi'nin koyduğu performans, Saibari'nin gösterdiği performans...

inanılmaz. Orta saha merkezi var. 16 yaşından beri herkesin takip ettiği bir isim bu. Buadi diye okunuyor galiba. Onun yedeği var. Hişam Budavi. Türkiye'de kulüpler niye istemiyor bu adamı? Hala anlayabilmiş değilim. Talep de

0: Ya şu, çok iyi.
1: Ya Hollanda maçı bir başladı. Hakimin dört kere falan karşı karşıya kaldı kaleciyle.
0: Yani, İnan yazdım. Walid Regrui.
1: Regrui ha. Şimdikinden daha zor bu arada. Şimdikinden daha zor gerçekten. Ya hakimi zaten ben hep söylüyorum. Ben tamam Cafu'yu da izledim. Çok da saygı duyuyorum ama benim için şu an benim izlediğim en iyisi hakimi. Çok net yani.
0: İnanılmaz.
1: Fizik yani. Özelliği. O oralara hep gitmesi. Tabii bir taktik gereği de olabilir. Hollanda'yı hiç anlamadım. Niye kapandın Fas'a karşı kardeşim? Ne bekledin? Hani yeteneksiz bir takım değil ki Fas.
0: Muhammed Vahbi. Vehbi'dir
1: çok zor herhalde ya, bu. Yani, ama garip yazılışı. Yani hakimi çok acayip. Yani hakimi izlemek için keşke sonuna kadar gelebilseler isterim ama hani Fransa'da iş tamam derler diye düşünüyorum.
0: Yalnız bu turnuvadan bir ilk 11 çıkarsak dünyanın herhangi bir takımı herhalde rekabet edemez. İnanılmaz performanslar gördük bu turnuvada. Şey değil belki, spektaküler hareketler böyle estetik bilmem ne yok.
1: Ama çok iyi oyuncular çıktı.
0: Ama ya. Mükemmel. Ya, hakiminin benim en beğendiğim bence de bu arada Cafu özel bir oyuncu olabilir.
1: Çok.
0: Ama hakiminin çok yönlülüğü acayip bir şey.
1: Fizik özelliği de acayip ya.
0: Ben şeyi çok seviyorum abi. Boşluk koklayan adam. Hakimi bakıyor merkezde eksiklik var. Tık.
1: Oraya geliyor.
0: Merkez oyuncusu oluyor.
1: Ve bunu sağ, her yerde yapıyor.
0: Sağ hani önden gidilemiyor hop dışa çıkıyor.
1: Hani bunu milli takımda yapmıyor sadece. Paris Saint Germain'de de yapıyor.
0: Ya Mazrui'yi mesela kimse transfer etmek istemez Türkiye'de. Kesinlikle. Şampiyon bir takımın adayı olarak görmez falan. Üçlü savunmanın sol stoperinde oynadı. Sol bek oynadı. Sağ kanat bek oynadı. Sağ bek oynadı. Oynamadığı yer yok. Bu adamlar milli takıma Kolombiya'da öyle bir şeyler içiriyorlar bunlara.
1: Abi ya
0: adamlar
1: yüksek,
0: performansını 3'e katlıyorlar.
1: Sözde değil, yüksek milliyetçilikleri var gerçekten.
0: Evet.
1: Yani formayı gördükleri zaman tamam kardeşim bu başka bir şey. Hani bu yani ülke meselesi. Ya şu da var bence Fas'ı en özel kılan. Hani burada da konuştuk. Fas'ın bütün oyuncuları Avrupa'da doğmuş.
0: Evet.
1: Muhtemelen futbol altyapıların hepsi Avrupa'da almış.
0: Abi Bono Kanada'da doğmuş ya.
1: Bono Kanada'da doğmuş. Bir vatandaşı daha varmış Bono'nun.
0: İspanyol kökenliliği de var.
1: Şey, Brahim. Geçen ülkeye giriş yaparken İspanyol pasaportuyla giriş yapmış mesela Amerika'ya.
0: Brahim Diaz için şey diyor zaten İspanyollar. Hani biz yetiştirdik, belli bir noktaya getirdik falan. Sadece milli takım tercihini bekliyorduk bize gelmesi için.
1: Size niye gelsin adam? Siz de oynayamazdı ki. Çocuk akıllıymış. Aşraf Hakimi, Real Madrid olmaz dedi. Biz evet. Carval olsun dedi. O gitsin dedi.
0: Abi bu adam niye kendini hiçbir yerde beğendiremedi? Ben de onu anlamıyorum.
1: Şu anda beğeniyor. Kafayı taşa vuruyordur şu an Real Madrid. Hani keşke biz bunu yakında almak isteyebilir yani.
0: Yerine yakınına yaklaşabilecek adam yok dünyada.
1: Yok. Bence de yok. Şu anda yok.
0: Onun o yüzden üzülürüz Fas'a elendiği
1: yani
0: zaman.
1: Fransa'ya elenecek şimdi.
0: Ama şöyle, yapacak bir şey yok.
1: Çünkü benim hani favorim Fransa. Başından beri. Türkiye final, ve Fransa'ydı.
0: Final öngörün şu anki tabloya göre nedir abi?
1: Her türlü Fransa'yı yazıyorum da. Ama tabii Fransa-İspanya yarı finali. Abi öyle bir maç ki o da şimdi bilemezsin. O gün birinin karnı ağrır, öbürünün bacağı ağrır, öbürünün dişi ağrır. Şimdi o biraz Euroleague Final Four gibi yani. Hani o evet. Gün günlük performans. İkili maç olsa Fransa'ya eler derim bir şekilde. Ama tek maç. Ama ben Fransa, ben back to back istiyorum ya. Fransa-Arjantin.
0: Değil mi?
1: Şu alalım şu şeyi. Şu Kolomani'nin beceriksizliğini mi şeyini alalım geriye kupayı.
0: Kolomani'nin de hayatı karardı o turnuva.
1: Abi kararsın ama ya atsan bitti iş ya. Aldın Dünya Kupası'nı. Bir de şey olacaksın, efsane olacaksın. Orada atıyorsun maç bitecek.
0: Bir de yani takımın en önemli oyuncusu falan da değilsin. O fırsat sürekli sana da gelmiyor.
1: Ya gelemedin işte Dünya Kupası'na.
0: Evet.
1: Hani ama bana dersen ki baba Kolombiya eler mi Arjantin'i? Belki derler.
0: Valla orada herhalde yani ironik olarak söylüyorum bir kan dökülen bir maç olur.
1: Şeyi isterim ama Hikmet ya bilmiyorum ne dersin. Brezilya-Arjantin yarı finali de güzel olabilir ya.
0: Vallahi çok keyifli olur. Çok keyifli olur. Tabii oradan İngiltere'yi bir şekilde biriyle tokuşturacağız. Orada Brezilya herhalde.
1: Ya işte dedim ki Brezilya hani Don Carlo orada bir şeyler yapar herhalde. Şapkadan çıkartıyor.
0: Tarihin en sıkıcı Brezilyalarından birisi Dunga'ya bile rahmet okuttu ama sonuç alıyor.
1: Ama geçen birisi bir şey yazmış yani Avrupa basında. Hani Dunga'ya da bir tane daha hoca vardı ya ondan sonra gelen yine o da çirkin bir top oynatıyordu. Brezilyalı birisi.
0: Lüksemburgu olabilir.
1: O değil ondan sonra bir tane geldi. Bundan önceki ya.
0: Ha Çiçe.
1: Çiçe. Onlar olsaydı muhtemelen 1-0 çeviremezdi diyor. 2 yiyebilirdi ama 1-0 çeviremezdi. Abi çünkü adam bir ara yani maçın ikinci yarısında baktım 5-6 kişiyle oraya giriyor. Adamlar da ne yapsın birebir tutmaya çalışıyorlar 6 kişiyi. Yani alan evet. Yapamıyorsun adamlara. Hani bence Ancelotti kazandı maçı.
0: Vallahi çok büyük iş yapıyor. Yani Brezilya'dan mesela tamam Vinicius zaten tamam. Klasik. İkinci bir adam yazdıysan tahtaya yazarken zorlandı mı insan?
1: İşte Ryan biraz parladı bu turnuvada.
0: Ryan da yani kulüp performansının yakınına yaklaşamadı gibi ama büyük potansiyel.
1: Bu arada sana bir şey vereyim. 2 sene önce Galatasaray'a önerilmiş Ryan, Okan Buruk istememiş. Kesin net bilgi sana. 10-15 bandındaymış bonserviste. Yani bana söyleyen Galatasaray Genel Kurulu üyesi şey değil. Dışarıdan birisi bana doğrudur. Niye söylesin bunu?
0: Ya Rayan benim de çok izlediğim ve acaba Avrupa'da nereye gidiyor?

0: yetişecekti.
1: Endrick'e ne diyorsun? Bence Endrick çok etketti maça.
0: Etti tabii ki.
1: Endrick. Yani o da kader. Şimdi Paketa sakatlanmasa, devam etsen belki olmayacak o istediğin işler.
0: Paketa bu arada berbatken bile sahada kalmaya devam ediyor.
1: Ya be, her hocanın var demek ki sabit fikirleri. Ama mesela Casemiro'nun ben açıklamasını çok beğendim. Şimdi diyor ki ben de çıkmamı bekliyordum. Çıkartmadı, gol attım. Yani sağdaki kime sorsanız Martinelli'yi oyunda beklemiyordu. Yani Neymar'ı falan bekliyordu. Girdi, gol attı.
0: Neymar ısındı falan, bayağı uzun
1: şey dedi zaten. Eğer atamasaydık sokacaktım. En uzatmaya gitseydi uzatma yoluna başlayacaktım demiş Ancelotti. Evet, yani mantıklı. Neymar'a anlattım demiş hatta. Ha şunu diyor. Ancelotti'nin verdiği kararları sorgulamayın çünkü muhakkak sonuç göreceksiniz diyor.
0: Aynen öyle abi. Ya zaten biz Neymar'ın ısınmasını seyrederken gol gördük.
1: Aynen öyle.
0: Sürekli
1: onu gösteriyordu kamera. Çünkü niye? İstiyor. Oyuna göre reyting yükselsin. Ha Neymar'ın hala bir reytingi var mı diye sorarsan bence çok... bir önceki maçta oyuna girerken David Ancelotti'nin bir yüz ifadesi var. Hani bunu neden sokuyor oyuna babam gibilerinden hani.
0: Hayır, maksat vazife hasıl olsun işte. Bence getirdik
1: Ancelotti, bunu aslında bizimki Montella öğrenememiş Türkler de Ancelotti Brezilya'yı öğrenmiş. Hadi skora anladım. Almışım. Şu Neymar'ı bir atayım içeriye de şu bana Neymar diye tepemde gezenler bir sussun. Yani takıntım yok iyi, ama oynattım işte.
0: Çok iyi bir lider ya.
1: Abi tartışması var mı? Ya benim diyorum kazanmayı bilen adam bu.
0: Şey değil mesela hani dünya tarihinin en iyi futbol oynatan adamı değil, diyemeyebilirsin. Kesinlikle. Ama dünya tarihinin en iyi kazanmayı bilen adamı diyebilirsin.
1: Ve en soğukkanlısı. Ya geri düştüler aynı yüz ifadesi. Beraber oldular aynı. Kazandılar aynı. Maç bitti, el sıkmaya aynı ifadeyle gidiyor. Hani bir mutlu ol bir adam yani. Ya muhtemelen içinde neler oluyor o sırada ama.
0: Abi dışarıdan robot. Dışarıya.
1: Robot.
0: Dışarıdan robot.
1: Ve turnuvanın en şık teknik adamı olabilir yani.
0: Çok klas ya. Saç şekline daha alışamadık tam olarak ama o bile yakışmış adama ya.
1: Abi başka bir şey. Kader. Biliyorsun 98'de geldi. Dere ağzını gezdi.
0: Abi evet gezdi, dolaştı.
1: Kabul etti teklifi. Bir ön sözleşme gibi bir şey de imza attı protokole. Fakat döndüğünde özür dilerim. İşte o sırada galiba Milan'dan mı teklif aldı birisinden? Daha kariyerinin
0: Milan'a
1: fırsatı.
0: Gitmişti,
1: galiba Milan. Kariyerinin fırsatı. Olmadı işte Kader abi belki bize gelse. Adamın kariyer. Çünkü Fenerbahçe'nin de o hatırla en kaotik dönemleri yine. Şampiyon olamıyor. Gelen gidiyor. 6 ayda hoca yiyor Fenerbahçe. Belki o da kariyeri başka bir yani doğru. Kader ona doğru şey yapmış. Doğru şansı vermiş.
0: Fenerbahçe'yi kader bu noktaya çok çabuk getirmiyor mu abi?
1: Hayat bizim. Fenerbahçe işte kader bizde. Sadece kaderle yaşıyoruz bu aralar. Onun için çok beğendiğim bir hoca. Yani turnuvanın böyle turnuvanın hocası sonunda olur mu bilmiyorum. Hani şey veriliyor böyle NBA bittiğinde. Hani bir en iyilere bir de all honors veriliyor. Yani hani evet en iyiler de yok ama hani özel ödül. Özel onur ödülü. Yani Ancelotti'nin çünkü niye ilk kez milli takım çalıştırıyor benim bildiğim yani.
0: Evet.
1: Bilmiyorum İtalya'yı çalıştırdı mı hiç milli takım olarak?
0: İtalya'yı çalıştırmadı.
1: Ya milli takımı ilk değil mi? İlk. Kardeşim ilk milli takımıyla da bunları yapıyorsa. Ve adam abi çok net ya. Dünya Kupası'nı kazanırsak başarılıyım. Kazanamazsak başarısız.
0: Abi daha,
1: konuyu kapattı.
0: Daha fazla şey söylemeye gerçekten gerek yok.
1: Konuyu kapattı.
0: Müthiş yuvarladı orada mevzuyu.
1: Ha Didier Deschamps da bence inanılmaz bir turnuva geçiriyor.
0: Yani onun da mesela son turnuvası biliyor adam.
1: Ya oyuncular da sanki demek çok seviyormuş adamı. Hani gollerden sonra falan bakıyorum sanki yani ona hediye edelim istiyorlar. Yani annesi falan da vefat etti ya.
0: Evet.
1: Yani her golden sonra yanına gitme, bir bütünleşme. Ya bunlar çok gözle görülen şeyler. Bak bazı takımlarda bu numaradan olur, hissedersin. Hangi takımı biliyor musun? 99 gol atan, 99 puan alan Fenerbahçe. Son maçlarda İsmail Hoca böyle takımı sağda topluyordu ya. Fred'le Tadiç gülüyordu arkada. O numarası işin. Ama bu gerçeği. Yani sen orada golü Mbappe gibi egolu adam. Ya eskiden hatırla Mbappe'den nefret ediyordu insanlar.
0: Tabii.
1: Ya ben bakıyorum golden sonra ya kulübeye geliyor ya gole atana gidiyor. Asist yapana koşuyor. Yani bir karar vermişler abi. Biz bunu kazanmaya geldik. Arjantin'de zaten Messi aynı rolü üstlenmiş. Baba ne derse olur yani. Hiç. Hoca bile ona bakıyor.
0: Takım, takım da kabul ediyor bu durumu.
1: Bence hoca da kabul ediyor. Hoca demiş zaten ya bizim tek derdimiz Messi'nin eğlenmesi. Abi çünkü Messi eğlenirse ülke eğlenecek.
0: Yalnız Arjantin'in orta saha kurgusu falan inanılmaz garip. Yani nasıl geçeceksin abi orta saha kurgusunu?
1: İşte
0: hepsi
1: Fransa
0: savaşçı,
1: geçer.
0: Hepsi mücadeleci. İşte özel yetenek lazım.
1: Oradaki çarpışma çok güzel olur benim o yani. Yani
0: evet.
1: Fransa'nın ön hattıyla işte Arjantin'in orta sahası defan yani çok...
0: Orada da şey olabilir bu zamanında oynanmış Portekiz-Hollanda maçı vardı.
1: O da böyle şeyle. Tamam öyle yani.
0: Tam böyle savaş.
1: Orada yine bence Arjantin artı bir olacak. Neden bilmiyorum. Rahatlar. Çünkü bir önceki Dünya Kupası'nı kazandıkları için baskı daha az olacak üstlerinde.
0: Evet.
1: Fransa acaba bir daha mı kaybedecek?
0: Fransa burada kaybetmeyi daha çok istemesi gerek, şey kazanmayı daha çok istemesi Zidane. Gereken taraf olacak Zidane. Gibi görünüyor.
1: Ha bu arada son kez Fransa ile ilgili bir şey söyleyeyim. Zidane geliyor. Fransa'nın çok anormal maçlarını izleyebiliriz. 9-2, 8-4. Yani çünkü o Deschamps gibi işin savunma tarafına çok
0: evet.
1: kafa yormayacak. O eldeki ofansı nasıl daha da...
0: Çift altı bilmem ne falan hikayesi bitebilir
1: biter.
0: Fransa'da.
1: Ve acayip top tüfek saldıran ve o zaman da can yakan yani. Hani böyle garip bir...
0: Zidane'ı da şöyle seviyor oyuncular. Hani çok serbesti veriyor herhalde anladığım kadarıyla. Çünkü şeyi görüyorsun zaten. Herkes önde. Bek bile ceza sahası içinde bastırıyor.
1: Kesin bence de öyle.

0: keyif aldıkları için o yüzden seviyorlar Zidane'ı.
1: Bir de idol. Yani hem iyi bir teknik adam hem idol.
0: Ya çok klas bir adam.
1: Zico mesela iyi idoldü ama iyi bir teknik adam değildi ama yaptı teknik direktörlük şimdi. Didier Deschamps bir idol birileri. Şimdi Dünya Kupası. Ya böyle baktığında futbolcu kenara ya bunda Dünya Kupası var diyor futbolcuken. Evet. Hocayken de var diyor.
0: Ben bundan daha iyiyim hissiyatı olmuyor sende.
1: Olmaz ki. O da demiş zaten ben demiş şeyimi hiç anlatmıyorum oyuncularıma. Bizim takımımız şöyle de biz oyuncuyken böyle niye baskı altı kendi hikayelerini yazsınlar istiyorum demiş. Ya biz çok yazdık güzel. Bir hikaye ki o Fransa milli takımı da yani izleyenler bilir. Mükemmel bir takımdı.
0: Valla o Fransa milli takımından herhangi bir adamı alıp da beni üst seviyeye çıkarsın diye alsam patlayabilir. Doğru. Ama herkes bir arada inanılmaz bir takım oluşturmuş.
1: Zidane önderliğinde daha Fransa'ydı ama.
0: Barthez dünyanın en iyi kalecisi seçilip duruyordu mesela. Dünyanın en iyi kalecisi falan değildi.
1: İlk 30'a falan yazmam izlediklerim içinde. Yağlı el diye bıraktı zaten ya futbolu. Daha Fransız bir takımdı ama.
0: Evet.
1: Daha Fransız.
0: Ama müthiş bir savunması falan vardı Fransa'da.
1: Tabii.
0: Kulüp gündemlerine geçelim.
1: Geçelim.
0: Şimdi notlarımız arasında Fenerbahçe'de Dünya Kupası'nda devam edenler. Semedo, Amrabat, Ederson, Kante. Tabii Ederson burada biraz daha geri planda kalan.
1: Kante de geri planda.
0: Kante.
1: Aslında Semedo oynuyor bir tek.
0: Kante'nin geri planda olması çok normal. Çünkü dünya tarihinin en iyi
1: biliyorsun.
0: Takımlarından bir tanesi.
1: Bir de sakatlandı, diz sakatlığı ciddiyetini falan da hiç evet. Yazmadılar bilmiyoruz.
0: Hiç ondan bahseden yok.
1: Evet yok yani bilmiyoruz. Çok.
0: Semedo rotasyonda öyle ya da böyle bir şekilde giriyor. Forma giyiyor. Amrabat'ta zaten milli takım, Fas milli takımı deyince gözümün önüne böyle Amrabat geliyor.
1: Amrabatlar. Amrabatlar.
0: Amrabatlar. Amrabatlar. Doğru. Galatasaray'da Davinson Sanchez kaldı sadece. Bravo. Yoluna devam eden.
1: Yani Ederson'la ikisi daha kalırlar. Kante evet. Zaten sonuna kadar orada.
0: Daha ileri turları görecekler.
1: Kante'nin diz gelene kadar iyileşebilir yani.
0: Fenerbahçe kolay elenmeyecek Dünya Kupası'ndan gibi duruyor.
1: Öyle gözüküyor.
0: Ya mutlaka en azından bir ya da iki kişiyi oralara sokturur.
1: Ben Kante'nin diyorum son gün. Hatta bir de Arc de Triomphe yapar Dünya Kupası'yla oradan sonra.
0: Fenerbahçe'ye girmişken o zaman Fenerbahçe üzerinden devam edelim. Fenerbahçe'nin gündeminde var olan isimler var. Mehmet abinin de bir haberi var. Fenerbahçe haftaya 3 oyuncuyu açıklayacak demiş. Bu 3 oyuncuyla alakalı hani isim sormuyorum ama profil, bölge,
1: isim,
0: mevki.
1: İsim Mehmet abi de bilmiyor ki. İsmi şu anda Fenerbahçe'de kimse bilmiyor Aziz Yıldırım dışında. Bak çok eli büyütüyorum. Evet belli isimler biz de söyledik. Mesela sevgili Levent Ümiterol. Bu arada kendisiyle de konuştuk. Bir yanlış anlaşma vardı aramızda giderdik. Selam olsun Levent'e de. Diyor ki yani Oliver Watkins. Dedim ki ilk Levent yaptı. Oliver Watkins haberi. Oliver Watkins Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden bir tanesi. Dün bir kez daha teyit ettirdim. Levent'e inanmadığım için değil artık. Diyorlar ya bu gazetecilik teyit. Dün bir kez daha teyit ettirdim. Var ama şu anda bitmiş. Bitmeye yakın bir durum yok. Çünkü adam Dünya Kupası'nda. Jirasi işte dün birileri diyor ki zaten Fenerbahçe'nin hiç gündeminde değildi. Ama var. Ama Fenerbahçe ters köşe bir santrafor getirirse hiç şaşırmam Hikmet. Yani Tadiç transferini hatırlar mısın? Gece evet. 1.30'da uçakta Tadiç Beşiktaş'a geliyordu ya bu hani derken.
0: Beşiktaş ne zaman açıklayacak diye derken, beklerken Fenerbahçe aldı.
1: Hiç adı geçmedi. T geçmedi. Ya ben böyle buradan herkes Vlahovic'e yormasın bunu ya aynısı mı olacak? Hayır onu demek istemiyorum. Şunu demek istiyorum. Yani hiç adı geçmeyen ya da çok böyle kenarlarda köşelerde adı geçen birisi de bir anda gelebilir. Atıyorum ya Brian Brobby Fenerbahçe'de. Uydurdum şu anda kafamdan. Hani hiç adı geçmiyor ya şu anda iyi santrafor. Bu olabilir.
0: Brobby çok iyi fikir olabilir.
1: Geçen Ocak'ta başın etini yedik yöneticilerin de. Yediğimizde kaldık. Ama 3 oyuncu. Yani Mehmet abiye şöyle katılayım. Ben önümüzdeki hafta mıdır bilmiyorum. Ama Fenerbahçe, Liler. Ben dün Aziz Başkan'ın da olduğu bir meclisten biraz haber alma imkanı buldum. Ya dedim bir sor sor. Allah aşkına sor rica ediyorum. Benim öyle bir bağlantım yok. Başkan şunu demiş. Fenerbahçeler rahat etsin. Transferler gelecek. Biz böyle yazılanlara, çizilenlere, söylenenlere inanmayın. Yani para yok, pul yok, yapmayacaklar. Zaman geçiriyorlar falan hayır. Dediği gibi Mehmet Aslan'ın 3 tane transfer muhtemelen Gornik Zarbize maçından önce imzalamış olacak Fenerbahçe'de.
0: Oo, çok iyi haber.
1: Yani ben Mehmet abiminkine bir pekiştireyim. Ama gün söyleyemem. Hani önümüzdeki hafta olmaz. Şimdi ben önümüzdeki hafta derim. Cuma değil de öbür pazartesi imzalar ona bir şey diyemem. Ama yani başkanın mesajını tekrar söylüyorum taraftara. Kimse endişeye kapılmasın, umutsuzluğa kapılmasın. Bizim planlamamızda bir aksama yok.
0: Fenerbahçe olmamış bir Ceko önereyim mi abi?
1: Olmamış. Baby Ceko.
0: Evet.
1: Demirovic mi?
0: Vipotnik.
1: Her şeydeki. Bir alt ligdeki. Evet.
0: Swansea'da oynuyor.
1: Onu geçen sene bizim Erdal Vahit de çok söyledi.
0: İşte ben mesela yani Sidiki Şerif var Fenerbahçe'de ama Sidiki Şerif kontenjanının Vipotnik'e ayırmasının
1: kaç doğumlu?
0: Daha mantıklı olacak. 24 yaşında.
1: Yırtıyoruz yani.
0: Bir kere oyuncu bence çok iyi bir bitirici. Bu en önemli silahlarının başında geliyor. Ve Fenerbahçe'de uzun yıllardır var olmayan bir şey. Santrfor'u sakin değil Fenerbahçe'nin hiç. Çok sakin bir oyuncu. Panik yapmayan, skor anında duygusal olarak dalgalanmayan.

0: O son vuruşu öndeyken de, berabereyken de, geriyken de aynı şekilde yapabilen özel bir profil. Çok sakin. Temas aldığında da, Dzeko vardı ya, alır sırtına rakibi. Teması alır ama topa tesir etmez o temas. Tam o tip bir oyuncu. Link up dedikleri bağlantı oyunu. Fenerbahçe taraftarı her önüne geleni, ya bunun bağlantı oyunu yok falan diyor ya.
1: Ya belki dediğin gibi yani Şerif'ten çıkarsa Fenerbahçe belki. Çünkü şimdi Fenerbahçe'de öyle bir beklenti var ki Vedat var. Şimdi Vedat'ın bir üst modeli.
0: Evet. Bu oyuncu Fenerbahçe'nin oynamak istediği oyuna bence çok uygun bir profil.
1: Tek sorun ne olur biliyor musun? İsmail Hocam genç oyuncu sevmez. Ya gerçekten 3 döneminde de genç oyuncu sevmez. Arda Güler'i de çok düşünmedi yani.
0: Ya tabii anlatamıyorum.
1: Ferdi'yi ayıralım bir kenara. Ferdi'yi oynattı belki. Ferdi'yi bugün, Ferdi olmasındaki %50-50 bence Vitor Pereira ile ikisi etkenlerden bir tanesi. Tabii İsmail Hoca ile müthiş bir sezon geçirdi. Belki %51 İsmail Hoca. Hani onun için böyle İsmail Hoca'nın çok dokunduğu genç oyuncu yoktur. İsmail Hoca biraz daha 25 plus. Biraz daha artık oyunu bilen ama mesela Vipotnik dediğim gibi kulağımda çok olan bir isim. Neden
0: Hiç
1: olmasın?
0: kimsenin düşünmemesini çok garip. Bir de pelesenk olmuş bir ezber var ya. Ya dünya futbolunda santrfor yok. Ya elit takımlara yok.
1: Sana var.
0: Sana var yani.
1: Sana var.
0: Sen şey değilsin ki, Manchester City değilsin, Real Madrid değilsin. Sana bir dünya
1: Ya
0: var.
1: şöyle diyeyim. Mesela geçen dün bir haber okudum abi. Bir takım Aubameyang'a 1,5 milyon euro. Abi Aubameyang mı kalmış ya? Git bunu al bari de. Bir şey görelim yani.
0: Bu saatten sonra Aubameyang'dan sportif direktör olur abi.
1: Ya bence de olur yani. Hani anladın mı abi? Hala aynı. Senin dediğin var ya o. Basma kalıp isimler. Aynı ezberler abi. Ya futbolu bırakmasın. Edin Dzeko yazacaklar ya. Ya inan bana bak ya. Bu sene bırakmasın. Schalke'yle devam etsin Edin Dzeko. Bak Ocak'ta gör.
0: Bir de abi, naçizane Fenerbahçe taraftarına tavsiyem, her oyuncunun kendine özgü özellikleri vardır. Ya Dzeko'da var olan o topla ilk temas, rakiple topun arasına girme, kalçayla rakibi durdurup söndürme, bağlantı yapma hikayesi, ya gerçekten elit santrfor özelliği.
1: Abi dünyada kaç tane Dzeko kariyerinin oyuncu var?
0: Ya bu adam
1: yani.
0: bu adam bunu yapabiliyor diye herkesten bunu beklemek gerçekten
1: Mümkün
0: çok
1: mü ya?
0: haksızlık.
1: Abi bir de her oyuncunun kendi değeri var. Sen böyle yapınca Dzeko'ya... Bak bunu en son nerede yaptılar? Arda Güler konusunda. Bir sürü genç oyuncu dediler ki bu Arda'dan daha yetenekli. Yeni Arda Güler geliyor. Abi niye biz sürekli birine benzetiyoruz? Ya yeni Ahmet geliyor olsun. Yeni Mehmet geliyor olsun. Abi niye mesela biz birisinin kopya koyun gibi kopyasını yapmaya çalışıyoruz? Santifor'a dediğin gibi. Abi Dzeko'nun aynı. Ya yok Dzeko bir tane var dünyada. Öyle bir tane daha olsaydı Bosna bulurdu. Gel Demirovic
0: Ya
1: var.
0: Dzeko'nun yaptığı işleri Dzeko kadar ve daha üzeri yapan bir tane adam var, Harry Kane. Ya onların altında bulabileceğin herhangi bir adamda bu komple paket özellik
1: Abi
0: yok.
1: sen de Dzeko'yu, o Dzeko'yu işte 38'de getirdin. Daha önce
0: Ya
1: zaten
0: tabii.
1: indiremezsin. Ya
0: Abi
1: Osimhen,
0: 29 yaşında
1: abi
0: nasıl getireceğim?
1: Osimhen garip bir olay ya. La Fontaine masalı gibi bir şey yani. İnanılmayacak kadar gerçekleşmesi zor bir olay. Ben hala inanmıyorum.
0: Abi Osimhen bildiğin sitcom esprisi gibi. Yani adam işte kokonat paylaşımı. Arkasından Osimhen'in buna tepki göstermesi. Napoli'nin o adminle alakalı aksiyon almaması.
1: Ben sana el bir büyüteyim mi? Saadettin Saran seçimden çekilmesi. Saadettin Saran seçilseydi hoca adayının Conte olması. Conte gelseydi belki orada Osimhen'in ayrılmayacak olması. Ya
0: Evet.
1: bir sürü şey birleşti ama ben hala diyorum. Ben hala Osimhen kariyerinin
0: Bir tane daha
1: Türkiye'de bir
0: böyle hikaye
1: takımda, bak Türkiye'de
0: yaşanmaz.
1: bir takımda. Bizde olsaydı aynısını derdim. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzon'da. Türkiye'de futbol oynaması akla yatkın değil abi. Akla uygun da değil.
0: Abi tabii.
1: Ama yapanlara da helal olsun kardeşim. Akıl etmişler. Yapamayanlar şu anda zaten kongre kaybettiler ya yapamadıkları için, öyle düşünün işte.
0: Evet.
1: Yani bir tarafta da başka bir hikaye yazılıyor. Yani dün bir arkadaşımla konuştum. Şimdi sayıyoruz abi dünyadaki en iyi dokuzlar. Harry Kane orada. Haaland orada. Abi üçte de Osimhen yazarsın. Orada değil işte. Yani Nijerya orada olsaydı şunu demek istiyorum. Bambaşka bir turnuva
0: Tabii
1: izleyebilirdik.
0: tabii. Ya bir de hani
1: Lukman'la
0: elit takımların santrfor yoksunluğu çektiği şu periyotta, şu turnuvada Nijerya artı Osimhen. Ya Lukman'ın da mesela ben Atletico Madrid'de neden gözde olmadığını da anlayamadım. Daha ne yapması lazım ki
1: abi işte
0: Atletico Madrid?
1: orada Simeone hocam beklentileri farklı. Ya bu arada şunu yanlış anlamasın kimse yani. Mbappe klasik 9 değil benim için.
0: Abi evet o.
1: Mbappe benim için başka bir şey. Ha bana dersen ki hangisini alırsın? 4'ü geldi dön. Mbappe'yi alırım. Onu da söyleyeyim yani. Hani takımım var. Bir takımım bir oyuncu alacağım. Bir oyuncu alacağım. Bir santrfor olacağım diye bir oyuncu Mbappe'yi alırım. Sol öne koyarım. Santrfora koyarım. Çok sıkışırsam forvet arkasına
0: Sahte
1: koyarım.
0: dokuz.
1: Yani her şeyi yaptırırım ona.
0: Defans arkası, koşu,
1: Çok
0: sprint,
1: acayip.
0: dribbling, her şey var.
1: Fenomen Ronaldo demiş ya. Kendime görüyorum onda diye.
0: Gerçekten öyle
1: Diyecektim baba
0: olabilir.
1: sen de kendini çok küçük görüyorsun. Yani tamam belli özellikleriniz var da.
0: Ama Ronaldo başka bir olaydı
1: Yani
0: ya.
1: sen Mbappe'nin arada sırada yaptığı o dar alandan çıkıp yaptığı vuruş sen onu çok böyle rutin bir hareket gibi yapıyordun yani alıp.
0: Abi bir de Ronaldo'nun oynadığı dönemde, şimdi hani böyle dede muhabbeti yapacaklar bize bunu konuştuğumuz
1: Desinler
0: için,
1: canım.
0: ama Serie A'da bildiğin

0: şeydir. Tekme tokat oynanıyordu oyun. Yani Materazzi'nin herhangi bir hareketinin kafa yardığı,
1: Tabii.
0: işte diz çapraz bağlarını
1: Bir de
0: falan
1: o işte
0: kopardığı.
1: Catenaccio dönemi, o sert savunmaların da
0: Tabii.
1: kapalı savunmaların olduğu.
0: Tekme tokat oynanan oyunda yaptı bunların hepsini
1: Buradan da
0: Ronaldo.
1: genç oyunculara bak, çok güzel bir şey hatırlattım. Menajerlerinize şöyle bakın abi. O fenomen Ronaldo'ya doğru menajeri varmış. Onu Hollanda'dan direkt İtalya'ya götürmedi. İspanya'ya götürdü. At rahat yere. Atsın dedi burada, açsın bir gazı rahat rahat. Barcelona. Sonra İtalya. Daha
0: İtalya
1: sert.
0: zaten hayatını bitirdi
1: Çünkü
0: adamın
1: kafada
0: yani.
1: İtalya'ya gitse direkt sakatlanırdı.
0: Tabii.
1: Anladın mı? Bu işler menajerlik sadece bir telefon, bir laptop değil yani. Birazcık menajerlerinizle konuşurken. Hani abi ben aslında çok da sert oyuncu değilim. Ben bu takıma gitmesem mi diyebilin.
0: Bartu Marsilya'ya gidiş periyodunda Bartu'yla direkt etkileşimi olan sürekli görüşen bir arkadaşım vardı. Bana dedi ki Bartu dedi götürüyoruz dedi işte Fransa'ya gidiyor falan. Abi dedim ya bir kere Fransa baştan yanlış. Marsilya daha da yanlış.
1: Tabii. En baskılı kulüp.
0: Yani Marsilya bir kere fiziksel olarak sürekli pik olman lazım. Tribün devamlı sahanın
1: En
0: içinde.
1: baskılı. Fransa'dan bak, Paris Saint-Germain en baskılı kulübü. Camiası baskı yapan.
0: Paris
1: Taraftarı baskı yapan.
0: Saint-Germain, mesela sahiplilik döneminden önce de mesela rahat bir
1: Rahat.
0: kulüptü.
1: Hep rahat bak.
0: Marsilya'yı neye benzetiriz? Napoli'ye benzetebiliriz mesela.
1: Tabii.
0: Sürekli baskı
1: Hep
0: var
1: baskı
0: orada.
1: var abi.
0: Ve gitti Bartu orada mesela. Dördüncü lige kiralandı.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Berk Sayar'la parantez başlıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Parantezde mutlu günler, mutlu hafta sonları. Ben Berksayar. Parantezde buluştuk. Bir tık geç buluşmamızın sebebi, az önce de dinlediğiniz üzere, Emre Tilev'in İzmir'den, hani biraz da bizi kıskandırdı ama yağmur yok bugün, dündü yağmur. Emre abi biraz böyle güncel dışı bir bilgiyle İstanbul özelinde kıskandırmaya çalıştı bizi. Ben de ona öyle geleyim Emre abime. O İzmir'den bağlanacak yarın itibariyle. Orada yani yıllık izne çıktığı anda bile ben yayın yaparım, yeter ki o sistemi kurabilelim dedi Emre Tilev. Emre abi ve sağ olsun böyle bir yaklaşımla beraber de onun testini şöyle kısaca yapmış olduk. Çok da güzel geliyordu sesi. Stüdyodan daha güzel geliyor, öyle söyleyeyim. Şu an benim sesim daha boğuk geliyor olabilir. İşin esprisi tabii ayrı konu ama çok güzel bir sistem kurdu Emre abi oraya, kendi evine ve onu İzmir'den, yayını İzmir'den yarın itibariyle sizlerle buluşturmaya, sizlere aktarmaya çalışacak Emre abi. Meslek büyüğüm, kıymetli Emre abim. Onun da testini az önce yaptık. Onun mikrofonu devretmesiyle mikrofonu devraldığımı sizlere aktarayım, sizlere söyleyeyim. Yaklaşık bir yarım saat 40 dakika boyunca Serkan Çetiner'le günün gündemini konuşacağız. Günün gündemini masaya yatıracağız. Serkan Çetiner, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk, yayınlar.
0: Ya günün gündemi dedim ama bir Galatasaray'da da 4 yıldır sanki bumerang gibi aynı şeyleri görmüyor değil miyiz? Yani Haziran ortası, Temmuz ortası arı, Haziran ortasıyla Temmuz'un ortasında böyle, Temmuz'un 20'sine kadar. İşte Bodrumlar, Çeşmeler, ilçe ilçe gezilen tatil yerleri, oralardaki Galatasaraylı derneklerle buluşmalar. Bunlar farklı bir takımın şampiyonluğunu görmeyeli uzun zaman oldu diye bizim mi unuttuğumuz şeyler, yoksa Galatasaraylı mı kazandığımız bir kültür? Yani adeta kupayı ilçe ilçe, şampiyonluk sloganını, şampiyonluğu daha doğrusu, ilçe ilçe gezdiren bir Galatasaray ve bu taraftan da eleştirildiğini görüyorum. O yüzden eleştirildiğini gördüğüm için onunla başlamak isterim. Sen de iyi bir Galatasaraylısın çünkü.
1: Evet, Galatasaray'da başarı asla cezasız kalmaz cümlesi bu aylarda daha çok devam ediyor. Çünkü kendini beğenmişlik var. Ne yaptığını, ya benim yaptığım en iyisi. Çünkü ben şampiyon oluyorum mantığıyla giden bir yönetim var. Yapmış olduğu bütün yanlışlar şampiyonluktan dolayı, rakiplerinin kötü seçimlerinden dolayı, senin yanlışlarının daha az olduğu için kazanılan şampiyonluklar, aslında senin yanlışın içinde doğruyu bulduğunu zannediyorlar ama bu kesinlikle hiçbir şekilde doğru yönetilmediğinin gerçeği. Bu şekilde de devam ediyorlar. Başkan, yani şimdi kronolojik olarak saysam burada saatler

0: yetmez. Yani Lemina transferini bile taraftar yaptırdı. İşte Osimhen'i taraftar kendine aşık ettiği oyuncu kaldı. Icardi hikayesi gene taraftarın hikayesi. Yani yönetimin kendi kararlarıyla getirdiği transferler, işte görüyorsun Cuesta'lar, işte Yellert'ler, işte ne bileyim yani kendi kararlarını verdikleri bütün transferlerde bugün isimleri yok, esamesi okunmuyor. Ama burada çok büyük yaman bir çelişki var. Harcama limitleri açıklandı. Harcama limitlerinde en çok limiti olan Galatasaray transfer yapamıyor. Diğer bütün takımlar ise harıl hurul transfer çalışmalarına devam ediyorlar.
1: Tabii onlardaki de çalışmanın ötesine geçmiyor Trabzonspor hariç. Yani yapıyorlar diyorsun
0: yani
1: ya.
0: Gene var mı isimler? Bak Trossard, yani mesela Trossard yani Mertens hikayesinin devamı niteliğinde bir oyuncu. Hani benzer bir oyuncu. Kanat ortada oynayabiliyor, kanatta oynayabiliyor, forvette oynayabiliyor. Mertens de aynı tipte bir oyuncuydu. Ya bilmiyorum, bence gene Galatasaray 18+2'yi verseydi 32 yaşında bir oyuncuya ben gene hani fazla derdim, ama ya sonuçta bir hareket var yani. Bir mücadele var. Yani bunu Beşiktaş o oyuncuyu buraya getirmesi için 18+2 veriyor. Belki Galatasaray 15'e bitirebilirdi. Niye oyuncu Şampiyonlar Ligi'ni Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Galatasaray'a daha düşük ücretle, daha düşük bonserviste gelmek isteyebilirdi. Ama biz bunların hiçbirini bilemeyeceğiz. Çünkü bizim yönetimimiz işte sezon başı bir Kamavinga attı. Sezon bir ay sonra bir Kemprem Turan attı. Sezon sonu Ömer Bayram'a muhtaç olacağız. Yani ben sana söyleyeyim, yani bu gidişat bu. Yani bir de şöyle bir algı var. Hoca da ikna olmuş bu algıya. Yani Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ve işte ligdeki başarısı Okan Hoca'yı da kadromuz zaten yeterli. Hocam senin kadro ne yeterli ya? Sen 10 kişiyle 4 gol yedin ya. Benim için 4 gol yedin Juventus'tan deplasmanda. Zegrova atsaydı rezillikti ya. Zegrova 96-4'te atsaydı Galatasaray belki de şampiyonluğu verecekti ya o demoralizasyonla. 5-2 yendiğin maçın rövanşında 4 tane gol yedin. Gittin Liverpool deplasmanında 4 tane gol yedin hocam. 8 gol yemen gereken maçta. Yani bak şöyle söyleyeyim. 10 kişi Juventus'da 6 gol atabilirdi. 11 kişi Liverpool deplasmanında bize 9 gol atabilirdi ya. Senin hangi patron yeterli ya? Ama senin hedefin sadece Süper Lig olduğu için sen millete yalan söylüyorsunuz. Milleti kandırıyorsunuz. O senin yönetimine güvencin var ya, güvencen. Sen bu yıl bir tane ayağını tökezlesin, o yönetim senin arkanda olacak mı bakalım. Bak Galatasaray'da şampiyon olamasın, buraya yazıyorum. İlk gidecek isim, ilk namlunun ucuna konulacak isim Okan Buruk'tur. Ben bunu söylüyorum ama Okan Buruk 4 yıllık şampiyonluğu vermiş olduğu o reputasyonu, o taraftarın arkasına almış o gücüyle şu takıma bir tane doğru düzgün transfer yaptırtamıyor ya. Niye? Çünkü ona da güvenmiyorlar. Yani onun seçimlerinde de problem var. Yani Okan Hoca nedense kendi maçında, yani kendi canlı izlediği maçlardaki sivrilen oyunculara aşık olan bir hoca. O da bir garip yani. Ya bakın Aral Şimşir'i Galatasaray çok arayacak. Nasıl Oğuz Aydın'ı aradığı gibi. Bak Oğuz Aydın Galatasaray'ın kapısından döndü. 6 milyon euro vermediler. Bak Oğuz Aydın'a ne, yani hem Oğuz Aydın kaybetti bence, hem de Galatasaray kaybetti. Şimdi aynı şey Aral Şimşir'de. Bak Aral Şimşir'i de almadılar. Trabzon alacak. Bak görürsün devre arası ya da bir sene sonra Aral Şimşir'e 30 verse gelir mi acaba diyecekler. Ya bu takımın parası çöp mü ya? Ya senin yapmış olduğun kaleci transferin geçen sene aslında yani fecaat bir durumdu ya. 36 milyon euro Uğurcan'a verdin ya.
1: Taraftarda böyle bir Aral Şimşir konusunda da bir serzeniş yok değil son zamanda dediğin gibi.
0: Ya var. Var. Çünkü Aral Şimşir Galatasaray'a ihtiyacı olan bir oyuncu. Kanat rotasyonunu yani Lang'ı, bak şimdi Lang'ı aldın değil mi? Nasıl bir etki oldu değil mi? Lang gitti ama şimdi oraya Aral Şimşir'i 12-13 milyon euro koysa, yani orada yani ne kadar güzel, hem yerli hem de 23 yaşında bir tane çocuk alıyorsun. Yani bugün transfer piyasasında yerlilerde en pahalı iki isim varsa biri Can Uzun, diğeri de Aral Şimşir. Ya al ikisini, ya paran var ya, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsun ya, gücün var, taraftarın var. Sana ne yaptı bu taraftarlar? Bu herifler nasıl gaza gelmişler bu kadar? Kendilerini dev aynasında görüyorlar. Yani ya arkadaş, siz geçen sene eksikleri

0: Kendinizi taraftarı gördü ama maalesef siz görmediniz ya. Siz hala Kaan Ayhan'la orta sahibi stoperi yedeklemeyi düşünüyorsunuz ya. Rezillik ya. Ya iki takım, bak Beşiktaş'ta Fenerbahçe'yi ele aldı. Trabzon zaten yaptı bak. 40 milyon para harcadı. Taş gibi oyuncular aldı. Bir tanesi Arjantin milli takımında Arjantin'e süper spektaküler bir gol attı yani çocuk. Bak hadi geçsin sen öyle yani. Senin scout ekibin Trabzon scout ekibinden daha iyi olmadığı için biz bunu kabul ediyoruz artık biz. Galatasaray scout ekibi, Trabzon'un scout ekibi Galatasaray'ın yani ligi domine etti abi. Bunu kabul edin. Yani şu an 20 milyon euroya bir tane oyuncuyu Zenit'e satıyorlar. Bugün Fabrizio Romano'nun haberine göre olayı 40-50'ye satacaklar bak. Bunlar rahat olacak bunlar. Ve senin bu bak gidin ilk transferi kimi? Ben Fenerbahçe Aziz Yıldırım yerinde olsam gider scout'unu alırım Trabzon. Yani bu muhteşem yani. Muhteşem işler başarıyorlar yani. Ve sen şampiyonsun. Senin rakiplerin iki tane Türkiye'deki iki tane İstanbul ekibi biri seçimle uğraşıyor, biri parasızlıkla uğraşıyor. Ve sen o iki ayı Bodrum'da tatil yaparak işte sağda solda şampiyonluk kutlamaları yaparak ya taraftar bir haftada kutladı bitirdi daha şu şeyden de bir vazgeçin artık ya şu dernekleri gezip Galatasaray'ın şarkılarını insan sıkılıyor ya ben görmekten sıkıldım ya. Ya Türkiye Kupası'nın neyini bu kadar şey Süper Kupası'nın neyini şey yapıyorsunuz ya. Başında gel adama bak sana kupanın kalitesini söyleyeyim yani. Bu bir başarı değil ki yani. Görüyorsun yani durum. Ya rezalet bir yönetim şekliyle giden bir Türkiye'de ağır aksak giden bir düzen var. Yani sen burada aldığın kupaya mı
1: bir dinleyicimiz şey diyor ki ama Galatasaray Eylül'de başlıyor. Seni rahatsız eden ne diyor dinleyicimiz.
0: Galatasaray Eylül'de başlıyor da Eylül'e kadar bütün takımlar bakın arkadaşlar Eylül'e kadar bütün takımlar kadrolarını oluşturuyor kamplara gidiyor şu an kamplar başladı yani kamplara başlanan birlikte Eylül'de senin bu talip olacağın oyuncuları sana takımlar bedavaya verir mi? Şu an satılık oyuncular piyasada gezerken herkes yerleşirken bütün oyuncular takımlarını işte gelecek şeylerini kendi takımlarını bularak planlamalarını yaparak ilerlerken sen Eylül'de kapını çaldığın zaman sezon başında alacağın 20 milyon euroluk Uğurcan Eylül'de alacağın Uğurcan 36 oluyor. Bunu hala anlayamayan idrak edemeyen hem yönetim var hem taraftar var. Çıldırıyorum yani. Ya senin alacağın o 7 milyonluk oyuncu Eylül Ekim'de sana 17 milyon oluyor. Bunu niye anlamıyorsunuz ya? Çünkü adam planlamasını yapıyor. Şimdi Galatasaray aynı örneği vereyim de size. Galatasaray'a 35-40 milyon euro ligin bir açılışına bir hafta kala Barış Alper'e geldi. Verdi mi Galatasaray? 60 milyon istedi. Senin yaptığın aynısını sana yapıldığı zaman karşı tarafa kızmayacaksın. Şu andaki durum bu. Galatasaray sıfır transferle Eylül'e gireriz. Eylül'de alırız. Eylül'de alacağın oyuncu bir ya mental sorunları olan oyuncudur. İki ya overpay vererek alacağın oyuncudur. Üç alamayacağın oyuncudur. Ki alamadığı tuttur yani. Yani gittin donarumaların yanında yatıyorsun. Donarumalarla yatar. Yani bir anda işte Allah'ın lütfen eğrisi doğrusu mudur? Sen Ederson'u alacaktın yani. Bu arada. Yani Ederson'un birazcık parayı seçmesinden dolayı gitti. Yoksa sen alıyordun Ederson'u. Ederson'un durumu da bu. Yani pazardaki son çürük mallar maalesef pazarın son çürük mallarına muhtaç ediyorlar bizi. Menajerlerin kucağına atıyorlar bizi. Çünkü senin Haziran ayında yapmış olduğun bir çalışma olsaydı sen o oyuncuyla anlaşsaydın işte bak bir ay sonra Temmuz ayında bitiriyor olurdun. Ama yok biz hala random geziyoruz. Menajerlerin kucağında. En son işi Gardi'ye atarız. Gardi her transferden 2-3 milyon euro para koparır. Ne oldu? Büyük başkan Galatasaray şampiyon. O öyle bir şey yok. Galatasaray yönetilmiyor. Galatasaray 4 yıldır yönetilmiyor zaten. Galatasaray hasbelkader yapmış olduğu spektaküler transferlerin yani yıldızların bireysel performansıyla ayakta duran bir takım. Bunu artık görelim yani. Senin bir tane Osimhen'in olmadı bak neler ne duruma düşürdün takım. Ve Osimhen'in olmadığı dönemde sağlıklı Icardi varken sen Osimhen dönsün diye dua ederken şu anda 1,5-2 aydır da Icardi'yi bekliyorsun.
1: Aynı zamanda Can Uzun da 1,5-2 aydır çok konuşuyoruz.
0: Can Uzun'a 60 verelim mi? Ya Can Uzun'a 60 vereceğine çıkıp
1: Can Uzun'la 40 ile 60 arasında kalınıyor. Galatasaray tarafı 40 ve üzeri biraz üzeri. Can Uzun tarafı da yani Frankfurt tarafı da Almanya'da bir aşağı yukarı 60 milyon euroluk 55 milyon euroluk bir beklenti içerisindeler. Orada biraz galiba senin dediğine gelecek o iş. Herkes ya planlamasını ben yapmış. Sen şimdi yapıyorsun. Eylül'e kalıyorsun. Ağustos'a kalıyorsun. Evet. Kısmını göreceğiz gibi duruyor sanki.
0: Ya şimdi bunların kafasında şey var ya. Hani hı-hı, biz Eylül'de Osimhen'i indirdik. İllaki bir oyuncu kavga eder, dövüş yapar, açıkta kalır. Biz onların bir tanesini alırız. Böyle de bir kontenjan koyuyor Türk kulüpleri. Ya inanılır gibi değil ya. Vallahi gerçekten ya Galatasaray'ın eline fırsat geçmiş var. Bütün oyun ya bütün kulüpleri yaralı. Bir tane iki tane doğru hamle transfer yapabiliyorlar. Onun haricinde bütün yapmış oldukları refleks transferleri. Ya sende para var, taraftar arkana alınmış. Her şey güzel gidiyor. Ya burada niye bu kadar bu yanlışla cevap veriyorsunuz anlamıyorum. Yani gidin abi geliştirin kendinizi. Yani taraftar scouting ağını geliştir. Ya bu takım Bayern Münih gelip böyle Oliver Kahn'ı müzeyi gezdirerek falan Bayern Münih olunmuyor işte. Bayern Münih Saibari'yi Dünya Kupası'ndan önce aldı koydu oraya. Sen gidip şimdi Bayern Münih'in çıkmalarına vereceksin bir sürü parayı ama Bayern Münih iki tane altyapıdan da oyuncu koydu oraya. Senin altyapıdan bütün oyuncuların milli takımlara seviyesindeki oyuncuların hiçbiri ben Galatasaray'da oynayamam dediği için başı başı kulüplere gidiyorlar ya. Bu takıma transfer etmeye çalıştığın Aral Şimşir ben 11'de oynayamam diye başka takım Trabzon'u seçiyor ya. Senin yani Avrupa'dan sıçrama yapma olarak görmüyorlar senin takımı. Çünkü senin takımda Kaan Ayhan gibi işte kalede geçen sene Galatasaray'ı ilk kupadan etmiş veteran bir kaleciyi görerek bu takımı sen gençlere inandıramazsın. Altyapında bir tane çocuk yok ya ben yukarıya çıkarsam bu takımda oynarım diye. Galatasaray olmuş oyunculara milyon vermek zorunda. Çünkü hocası hem taraftarı gençlere sabrı olmayan camiaya dönüştü ya. Bu ne kadar tehlikeli bir durum düşünebiliyor musun? Bak bunun en büyük örneği Fenerbahçe'dir yani. Yani çünkü oyuncular yani çıkan gençleri de tutamıyordu. Fenerbahçe bugün Arda'sı, Kim Min-jin'si Fenerbahçe'de olsa Fenerbahçe şampiyonluğu alamaz mıydı? Alırdı. Aziz Yıldırım'ın eski dönemlerinde çıkan gençler gidebiliyor muydu Fenerbahçe'den öyle ucuza? Gidemiyordu. Oynuyorlardı, şampiyonluk için mücadele ediyorlardı, ondan sonra gidiyorlardı. Yani anlatmak istediğim Galatasaray'da böyle genç bir jenerasyon yakalama şansı da kalmadı maalesef. Çünkü niye? Lemina'ya yaşlandıkça kontratına zam yapan bir takım var. Lemina'dan vazgeçemiyorsun. Lan o Lemina'yı sana taraftar aldırdı. O zaman bir taraftarın sesini dinle madem öyle. Icardi'yi Lemina'yı gönderin. Madem yabancınız var diye Salibari'yi alamamış ya. Böyle de bir piyasaya böyle de haber, yalan haber pompalıyorlar. Biz yabancı statüsü eğer düzgün olsaymış Salibari'yi alacakmış. Ya hadi abi hadi. Sen Salibari'ye anca menajerler kanalıyla teklif gönderebilirsin. Nereye alıyordu? Nereye anlaşmıştın ya? Nasıl anlaşmıştın ya? Ya anlaşmışsan göndereceksin Icardi'yi alacaksın Salibari'yi. Çok mu zor yani? Yok. Yani şöyle bir komik bir haber var mesela. Hı. Icardi kalsa da bir tane santrafor alınacakmış. Gitse de bir tane santrafor alınacakmış. Bak, haberin içindeki tezatlığa bak. Ya şimdi
1: kalsa neden? Ya, kalsa neden?
0: Ya, o zaman niye kalıyor?
1: Zaten Icardi tarafında şu konuşulmuyor muydu? Ya mesela Abdurrahim Albayrak'ta biz şampiyonluk haftasında röportaj yaptık radyo gol frekanslarında. Nasıl renkli kişiliği olduğunu zaten anlatmaya gerek yok. Nasıl böyle bu anlamda Icardi gibi oyuncularda da çok böyle gönül bağı kuran bir isim olduğunu, Fatih Terim gibi efsanelerde de gönül bağı kuran bir isim olduğunu bilen, bilmeyen, hemen hemen herkes bilir. Yani bilmeyen yoktur. Bilenimiz çoktur. Dedi ki mesela başka bir santrfora gidileceğine Icardi mutlaka kalmalı dedi. Galatasaray taraftarının bence çoğunluğunun görüşü bu. Seni bilmiyorum Serkan Çetiner. Sen çünkü biraz orada eleştirel yaklaştığın birçok noktan saptanıyor radyo ve frekanslarında ama yani ben
0: yok.
1: Ya başka bir isme gideyim. Kime gideceksin mesela Icardi'nin alternatifi olarak?
0: Bak ben onu görmem. Ben şunu görürüm bak. Liverpool deplasmanında Osimhen'in kolu kırıldığında Icardi var mıydı? Vardı değil mi? Ama biz kırık kolla Osimhen'i oynatmayı tercih ettik. Kim olursa olsun Osimhen'le deplasmanda oynamayı tercih ettik.
1: Adı anılanlardan kırık adı anılan isimlerden Icardi'nin yerine kırık kol olduğunda Icardi'nin, yine benzer bir durumda Osimhen oynamaz da o oynar diyebileceğim bir isim var mı mesela?
0: Ya şöyle dışarıdan transfer edeceğim isim.
1: Evet yani adı mesela John Duran için Bertu için.
0: John Duran bile iyidir ya. John Duran ya herkes John Duran ya John Duran Fenerbahçe büyük maçlarda geri döndürmedi mi? İpten

0: anlamadın mı Beşiktaş maçında, Fenerbahçe'nde? Şey, Beşiktaş'ta Galatasaray maçında. Fenerbahçe ipten aldı oyuncu yani. Senin zaten böyle bir oyuncuya ihtiyacın var. Yani girip finalde 5 dakika içinde çıkıp bir gol atabilecek oyuncuya ihtiyacın var. Ve bundan ben John Duran'a da güvenelim demiyorum. Ha, John Duran'ın da yanına böyle bir tane daha yedek oyuncu alabiliyorsa, hem kanatta hem ucumda oynayabilen, yani 19 o da olabilir, 10 numarada oynayıp 9'da da oynayabilen bir oyuncu da alabilirsin yani. Ama Icardi olmaz arkadaşlar ya. Eğer hedefimiz Juventus'u, Liverpool'u elemekse Icardi ile vedalaşacaksın ya. Yabancısının sınırsız olsa al 4 milyon euroya. Madem bu kadar taraftar çok istiyor ya, bir tane işte Simge Sarı'nın şarkısını dinleyeceğiz ya. O zaman alırsın, koyarsın oraya tribünde ikonik topçu olarak. Orada şarkılar, türküler söyletir sana. Güneş gözlüğünü takar, elinde birasıyla gezer. Ama doğru olan bu değil ki abi. Futbolun doğruları bu değil ki. O zaman ne yapalım abi? O zaman Galatasaray taraftarı her şeyi istiyor diye de futbol oynamayı unutmuş bir adamı, fiziki olarak yetersiz olan bir adamı sırf Galatasaray taraftarlar mutlu olsun diye yabancı kontenjanını koyuyorsak Şampiyonlar Ligi'ni unutalım o zaman. Hedef Türkiye Ligi diyelim. Icardi Türkiye Ligi'nde bile bize maç kazandıramadı son yılında. Kazandırabildi mi abi Gaziantep maçını? Kocaeli maçını? Kazandırabildi mi bu adam bize? Yok. Yok yani. Bir körün gözüne parmak sokar gibi performansını tekrar ettirmeyelim ama çok kötü bir performans verdi ya. Adamın bitmiş ve senin karşında bu sene, geçen seneden daha güçlü takımlar var. Bak öyle ya da böyle Vedat Muriel 22 tane İspanya'da gol atmış bir oyuncuyu aldı Fenerbahçe. Yani dalga geçiyorlar işte, geldi de sakatlandı. Oyuncu oynayamayacak mı? Oynayacak. Bir ay sonra sağlandı. Yani Süper Lig'in bug'ı olan bir oyuncu aldı. Öbür taraftan Trabzon eskisinden daha güçlü. Beşiktaş, Trossard'dan bahsediyoruz. Aldığı iyi oyuncular
1: peki,
0: var.
1: Fenerbahçe'ye şöyle geçeceğim. Fenerbahçe iyi Çolak'la sözleşme imzaladı. 18 yaşındaki Galatasaray altyapısında yetişen sol kanat oyuncusu iyi Çolak. Ve Yiğit Çolak'la bu transferi de tabii sosyal medyada da konuşuldu. Böyle şeyler gündem oluyor, konuşuluyor. Evet. Son bir yıl içerisinde Galatasaray altyapısından Fenerbahçe'ye gelen ikinci oyuncu oldu o da. Fenerbahçe'yi bu gündemle geçeyim. Önce buna ilişkin yorumunu merak edeyim.
0: Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Burada Okan Hoca'yı kovmamız lazım. Herkes diyor ya Galatasaray altyapısındaki oyuncuları kovman gerekiyor. Hayır, Okan Hoca'yı kovman gerekiyor. Niye? Okan Hoca çünkü bu ümitsizliği alt gruplara vermiş bir hoca.
1: Yani bunun göstergesidir. Böyle okuyorsun yani. Doğru mudur? Yani ya Galatasaray'da altyapı oyuncularına ya da hani Okan Buruk eleştiriliyor ya, gençlere ne kadar şans veriyorsun. Evet. Mesela gençler dediğimizin içerisine işte Lang girer mi bilmiyorum ama Naga'yı koyarsın mesela. Aspiria'yı koyarsın.
0: Süper.
1: Onlarda dahi yani transfer yapılan gençlerde dahi görmüyorsun oynadıklarını bekliyorsun Türkiye neden kupasında oynamaz bu maçta diye. Aynen. Bu bunun getirisi mi? Fenerbahçe'ye transfer olan Yiğit Çolak.
0: Evet. Ya Eyüpspor'u, şimdi bak şöyle söyleyeyim, konuyu açıyor. Eyüpspor'u gidip tutan bence kalecisidir. Kimin kalecisi? Evet. Cankat Yılmaz. Yani Cankat'tır Eyüpspor'un bu direncinin fitilini ateşleyen. Şimdi Eyüp oyuncunun kalmasını istiyor. Galatasaray oyuncuyla sözleşme yenilemek istiyor. Oyuncu Galatasaray'la sözleşme yenilemek istemiyor. Niye? Uğurcan var. Arkasında geçen senenin Galatasaray'a büyük sıkıntılar yaşatmış yedek kalecisini de geçebileceğini düşünüyor. Dolayısıyla ya buradan bile örnekleyebiliriz yani. Yani performans veren oyuncu bile Galatasaray'da şans bulamazken Eyüpspor ligde tutmuş, bak bir kelebek etkisi yaratmış orada ve bu oyuncu Galatasaray'da şans bulamayacağını düşünüyorken altyapıda bir oyuncunun nasıl çıkmasını bekliyorsun ki? Yani Çağrı Hakan Balta, Hakan Balta'nın babası, Hakan yani babası Galatasaray efsanesi olarak, ki efsane değil de bence Galatasaray'ın lejyonerlerinden biriydi. Şimdi adam Galatasaray kariyerini çöpe attı oğlu için Fenerbahçe'ye gitti. Ha ben Fenerbahçe'ye gitmesini de, yani ne kadar Fenerbahçe altyapıdan çıkartıp da oynatıyor, onu da ayrı bir parantezle tartışabiliriz ama gidiyor abi işte yani. Yani herkes yani altyapı, bence Galatasaray altyapısını kapatmalı bu arada. Para vermeyin abi boş yere. Gitsin çocuklar. Bizim de sinir rütularımızla oynamayalım yani. Galatasaray spor tesisleri sağlıklı spor, gençler sağlıklı spor yapsın diye kurulmuş bir altyapı tesisi yani. Başka bir şey değil ki. Galatasaray'ın Yunus Akgün, Ozan Kabak haricindeki 2000 jenerasyonudur kendisi. Biz 2020

0: 6'dayız değil mi? Yani,
1: evet.
0: Yani baktığın zaman hala 2000 jenerasyonu diyoruz. Demek ki o tarihteki doğrular
1: neyse. Peki Fenerbahçe'ye katacakları için neler söylüyorsun? Fenerbahçe'ye geçmişken.
0: Fenerbahçe'ye bir şey katamadılar. Fenerbahçe şampiyon olana kadar Fenerbahçe'nin yapmış olduğu orada da, hiçbir hareketi orada sağlıklı da bu hareket
1: genç,
0: olarak
1: genç yatırımlar, orada da bu genç yatırımlar çok da şaşırtmasın. Çok da fazla bir genç yok, ağırlıklı yok. Kadro beklemiyorum diyorsun yani.
0: Ya abi yani büyük örneği işte yani Yusuf Akçiçek, Arda.
1: Yusuf Akçiçek, evet.
0: Yusuf Akçiçek yani ne oynadı Fener'de? Ne verdi? Hı hı. Şimdi Fenerbahçe altyapıdan çıkarttı. Şimdi Galatasaray Emre Belezoğlu'yu Zeytinburnu'dan aldı. UEFA'yı aldı. Süper Kupa'yı aldı. Inter'e gitti. Oradan Fenerbahçe'ye gitti. Galatasaray bir şey kazandı değil mi bu oyuncudan?
1: Hı hı.
0: Şimdi altyapıdan çıkarttığın oyuncudan bir şey kazanman lazım. Sana kuru kuru böyle 15-20 milyon euro kazandırıyorsa ona bir kazanç olarak görme. Niye? Çünkü sen onun yerine zaten o parayı harcıyorsun. Yani hani Sacha Boey'i Bayern Münih'e gönderen Galatasaray 3 yıl sonra 50 milyon euro harcayıp Sacha Boey'i geri kiraladı. Şimdi doğru bir planlama bu değil. Fenerbahçe'nin de aynısı. Yani Kim Minje'yi 20'ye sattın, oraya 80 milyon euroluk oyuncu transfer edin. Senin şimdi sen bunu övünemezsin yani. Ama şimdi Atletico Bilbao övünebilir. Niye? Çünkü oraya bir tane Oraj Zabal'ı gönderiyor. Arkasına bir tane kendi Katalan altyapıdan bir oyuncu koyuyor. O ondan daha iyi oynuyor. Ve bunlar ortalama da 6-7 yıl kendi takımına bir şeyler veriyorlar. Olgunluk döneminde satılıyorlar. Şimdi bizde böyle bir şey olmadığı için. Hani Fenerbahçe Galatasaray'ın altyapısından oyuncu almış. Benim için önemli değil. Yani ben buna yani Fenerbahçe belki bak çok abartmıyor ama sırf Galatasaray'ı eleştirel bir boyuta çekmek için bile almış olabilir yani oyuncuları.
1: Peki.
0: O konuda hani. Çünkü yok yani evet. Fenerbahçe'den çıkıp da bir başarı sağlayan oyuncu var mı? Yok.
1: Fenerbahçe'de yani. Ake transferi nasıl değerlendiriyorsun? Stopere, sol stopere iyi bir transfer geldi. Aynı zamanda zaman zaman sol bekte oynadığını bildiğimiz.
0: Evet, iyi transfer. Yani ben maliyetlerini tam açıklamaları da yani eğer uygun maliyetlerde geldiyse bence düzgün bir transfer. Yani. İnşallah sakatlık sorunu da olmaz. Birazcık böyle eleştiriyorlar. Çok sakat, çok sakat. Abi ligde 25 maç Fenerbahçe oynasın, Fenerbahçe şampiyon olur zaten.
1: Şimdi mesela orada Fenerbahçe Sanchez-Abdülkerim ikilisi bozulmayacaksa, üzerine böyle çok da bu iki ismin ya da en azından Sanchez'in önüne geçecek bir isim alınamayacaksa, Fenerbahçe o stoper tandeminde yıllardır konuştuğumuz Galatasaray'ın önde olduğu o durumu, averajı yakaladı. Onu söyleyeyim bu transferle. Bence. Tabii görmek de gerekiyor. Birkaç yani, maç.
0: Evet,
1: Gornik maçında önemli, mesela tabii. Her şeyden önce.
0: Yani Şükrinyar Ake isim olarak çok güzel kağıda yazarken güzel geliyor da sahada da görmek lazım. Çünkü şöyle söyleyeyim. Ake'nin son durumu o Şükrinyar'ın alan parselizasyonunda yanındaki oyuncuya çok fazla iş düşüyor. Hani top Fenerbahçe'deyken iyi de rakipteyken Skriniar o yani defansın arkasına atılan pozisyonlarda onun toplayacak bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Ake bunu yapan bir oyuncu. Yani City'de bunu yapıyordu. Ama sakatlıklar ona ne getirdi de son yıl birazcık daha yedek ağırlıklı gitmiş. Onu da açıkçası sahada görmek gerekiyor. Bu işi birazcık hazırlık maçları bize böyle bir ipucu verecek gibi duruyor yani. Ama uyumdur yani. Hani Thomas Song uyumu, işte Uche Hoek uyumu. Ya bunlar mükemmel oyuncular, bireysel olarak mükemmel bir oyuncular değil ama ikili arasındaki uyum birbirlerini yukarı çıkarıyorlar.
1: Fenerbahçe'de şöyle bir haber de dün itibariyle daha bir ön plana çıktı. Greenwood haberi. Greenwood'a ilişkin Fenerbahçe'nin daha doğrusu Fransa'ya gittiğini, iki yöneticinin Fransa'da olduğunu transfer komitesinden bir haber geldi Yağız Sabuncuoğlu'ndan. Kulüpten yalanlama geldi, sonra Yağız Sabuncuoğlu'ndan da kulübü yalanlama geldi mesela, öyle söyleyeyim. Ya da kulübün o verdiği bilginin yanlış olduğu detayı geldi. Bir yöneticinin Fransa'da olduğuna ilişkin bir detay geldi ama bunların hepsi de tabii iki tarafça da yalanlanan şeylerdi. Yani ikinci etabı itibariyle haberin iki ayrı yalanlama geldiğini söyleyelim. Ama Fenerbahçe tarafında Greenwood sesleri hala yükseliyor. Bu yükseldiğine göre sadece Hakan Safi döneminde kalmamış Greenwood girişimleri. Onu görüyoruz en azından. Senin yorumun ne bu son süreçte Greenwood?
0: Benim yorumum şu, Greenwood'a gelmeden önce Fenerbahçe Greenwood'u kovalıyorsa, vallahi arkadaş ben açık söyleyeyim, TFF'yi o zaman bir tek Galatasaray mı sallıyor? Galatasaray ciddiye alıyor diyorum yani. Çünkü denilen rakamlar, sapma payı da açıklanmadı. Cayır cayır transferler geliyor.
1: Serkan Çetiner, yani, bu cümleleri en son geçen yıl bu zamanlarda kurdun ve işte Fenerbahçe evet, ona gidiyor, buna gidiyor, Fenerbahçe şunu düşünüyor ama onların sapma payı, onların limiti böyleyken Galatasaray'ın böyle, ama Galatasaray uyuyor dedin. Gitti Osimhen'i aldı abi. Türkiye futbol tarihinin en yüksek ama maliyetli transferini aldı.
0: Ama Osimhen'den ceza yemedi şimdi baktığınız zaman.
1: Yani. Tamam ama yani senin bu sözlerinin sonunda da Galatasaray öyle yani, ya işte,
0: yani
1: işte
0: bizde Osimhen'e asgari ücret verilseydi dediğin doğru.
1: Galatasaray da mesela günün sonunda Bertu Yıldırım'la kalmayacak yani, onu söyleyeyim Serkan.
0: Ya eyvallah, eyvallah.
1: Adı geçiyor Bertu'nun mesela. Bak, öyle kalmayacak.
0: Benim buradaki cümlem şu. Şimdi sen taraf, yani başkanla kavgalısın diye, başkanla, TFF başkanıyla kavgalı olduğun için bu adam bize ceza keser, diğerlerini kesmez mantığıyla gidiyorken rakibin Mason Greenwood'u kovalıyorsa burada da başka bir sorun var. Yani.
1: Peki konuşalım. Yani tam
0: benim, da hani, ya yani şimdi Mason Greenwood iyi oyuncu. 50 milyon euro. Ya zaten benim anladığım kadarıyla maliyeti 50 milyon euroymuş. Evet. Hani şey var ya, bunun bize gelişi 50 milyon.
1: Evet.
0: Şimdi orada 25 milyon euro Manchester City, Manchester United'a vermişti. Marsilya. Marsilya da bunu almanın peşinde. Paranın %50'si de galiba Manchester United'a gidecek. Dolayısıyla adamlar diyor ki bize bunun maliyeti 50 milyon euro. 50 milyon euroyu kılçıksız kim verirse oyuncuyla görüşebilir.
1: Peki.
0: Oyuncu tarafı da muhtemelen okey. Hala gel git yapıyor. Fenerbahçe de muhtemelen en iyi gözden çıkarttı yani. Yani gidirse de bence iyi transfer. Yani.
1: Kısa bir araya gideceğim. Ya. Onun ardından kaldığımız yerden değerlendirelim. Bir dakikalık aramız var Serkan Çetiner. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Kerem Ataşlı'yı konuşuyorduk reklam arasında Serkan Çetiner'le. Tam girerken biraz o konuda böyle uzadı. Ya dedim, yayında konuşmamız gereken konular bunlar. Serkan Çetiner dedim. Serkan Çetiner, yeniden hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Valla oyuncuyu Galatasaray'a yazdılar da olmadı herhalde. Evet. Sen de 5 milyon euro deyince Galatasaray'ın kaleciye, yedeği kaleci.
1: 5 mi istiyorlar acaba yani, diye bir sorgulamıştım. Çünkü geçen gün bir haberde öyle gördüm.
0: O oyuncu sen menajerlik şirketinde söyleyin ya, oyuncu Fener'e yapışır. Fener versin 5 milyon euro, Ederson'un arkasına koysun.
1: Neden böyle diyor Serkan Çetiner? Hemen bakalım neden böyle dediğine. İşte birkaç oyuncu saydım. Orada Okay Yokuşlu var, Ozan Tufan var, Bartu Elmaz var, Allah Yar Sayat Maneş, o yine aynı şekilde bu şirketin, yani aynı şirketin oyuncularından, danışmanlığını, menajerliğini yaptığı oyunculardan. Vedat Muriç'i saydık, Cengiz Ünder, Bartu Elmaz, Enes Ünal, Endiye Şimiye, Yusuf Akçiçek ve İsmail Yüksek gibi isimleri duyunca dedi tamam Fenerbahçe'ye gitsin dedi. Ama bir şeyi unutuyor Serkan Çetiner, onu reklamda söyleyemedim, zaman yetmedi, hemen girdik yayına. Fenerbahçe'de de 5 kaleci var Serkan Çetiner. Mert Günok, Ederson, Livakovic, 2 kaleci daha var, biri işte Ertuğrul yanlış hatırlamıyorsam. Var yani Fenerbahçe'de ya, de var oğlu var, bir durum var kalecilerde.
0: Hele o Livakovic'in, yani Hırvatistan milli takımını izliyorum, bir 10 milyon euro daha veresim geldi yani.
1: Değil mi?
0: Yani herif çok değişik. Yani sadece milli takımlarda oynuyor ya. Aslında bonservisini Hırvatistan milli takımına satsa ya, yandan kadar bence. Yani kulüp takımda yok adam ya. Çok ilginç. Yani.
1: Evet. Yani bir Kerem Matışlı'ya gittik. Bu arada Galatasaray 5 milyon euro teklif etmiş habere göre. Hatırladığım şey doğruymuş.
0: 5 milyon euro ama
1: Bursa Spor tarafı, tabii öyle diyorlar haberde. Bursa Spor tarafı 7 milyon euro da ısrar ediyormuş. Orta yol bulunacak bir konu ama bu transfer bak, bugün mü olur? 19 yaşına geldiğinde mi olur bilmiyorum. 18 yaşında henüz oyuncu.
0: Evet. 18-19. 5 milyon euro şu an Bursa Spor paketler, kapıya bırakır. Yani sizler şey yapmayın. Biz hemen oyuncuyu getiriyoruz.
1: Ama nereye şimdi Bursa Spor da değerini hatırladı. Birinci lige geliyor ve işte adım adım çıkıyor. Büyük hedefler var. İşte çok şampiyonluk adına her ligde, 3. ligde de 2. ligde de şimdi 1. ligde de öyle olacaktır keza. Favori gösteriliyor. Artık yolunun Süper Lig olduğu belli. Bir kültürü var. Oyuncu yetiştirip oyuncu satabilme kültürü. Geçmişten hatırla, Volkan Şenler, Ozan Tufanlar, bu dönemler. Tam da bu dönemleri hatırlayabilmek adına şimdi belki 10 milyon euroyu, Süper Lig'de olsa 10 milyon euroyu konuşturacak bir kaleci

0: olarak gördüğü, ki Bursa Spor tarafından aktarıyorum. Orada dinlediklerim bunlar çoğu. Orada dinlediğim şeyler birçoğu. Hatta bir yöneticiyle görüştüğümüzde. Şimdi Bursa Spor bunları düşünürken, buralara bakarken hala o değeri koruyabildiğini, o kültürü sürdürebileceğini düşünüyor. O yüzden böyle rakamlarla oyuncuları işte pazarlığa açıyor diyebiliyorum.
1: Evet, doğru söylüyorsun. Bursa Spor altyapıdan çıkartmak zorunda.
0: Evet.
1: Bursa Spor'un yani DNA'sında altyapı var yani.
0: Öyle toparlanır.
1: Altyapıyla da başarı geldi yani.
0: Çok şimdi, doğru.
1: Bursa Spor ne zaman olmuşları toplayayım dedi. O zaman zaten kulüp 3 küme birden düştü yani. Dolayısıyla Bursa'nın hiçbir şekilde kendi özünü unutmadan o İnegöl o bölgelerden gençleri toplayıp oynatacak. Başka şansı yok. Bak Eskişehir'de öyle mesela. Yani Ankara'da da Gençler Birliği, yani hepsi altyapı devrimi. Bir de şu anda son yabancı kuralıydı zaten, yani işte Bartu'yu 15 teklif ediyorlar. Sen düşün ligin durumu.
0: Doğru.
1: Yani anladın mı? Yani tam dönemi yani. Şu an şeyin işte Altın Ordu'nun keşke kulübü satmasaydım noktasına geldiği nokta. Yani azıcık kafa çıkaran oyuncuya düşün bak, daha hiçbir Süper Lig'de yübesi olmayan kaleciye 19 yaşında 5 milyon diyorlar yani. Ya bence şöyle olmalı, 16 yaşında olmalı Arda Güler gibi, hani o seviyede bir 5 milyon euro bu seviyeye gelir yani. Hani 19 yaşında zaten iyi, bence iyi bir yaş 19 yaş. Yani et mi balık mı tavuk mu belli etmesi gerekiyordu. O yüzden de 5 milyon euro da iyi para vermiş Galatasaray, keşke Bursa verseymiş yani.
0: 7 milyon euroluk bir beklentisi olduğu konuşuluyor tabii bu süre zarfında. Yani, her ne kadar her ne kadar yani bu süre zarfında Serkan Çetiner her ne kadar öyle değil denilse de Bursa Spor kaynaklarına sorduğumuzda Dursun Özbek'le görüşmeleri de bu arada bu derede böyle bir zaman içerisine sıkıştırılmış bir ziyaretleri var Bursa Spor tarafının. Bu konu geçmemiş değildir eğer ilgileniliyorsa illaki.
1: Dursun Özbek şu anda şöyle söyleyeyim, 5 şöyledir. Kiralık arttı, önümüzdeki yıl satın alma. Şu an Galatasaray'ın transfer modeli bu.
0: Tabii.
1: İşte Oguchi bu mu? Bir tane Burnley'in
0: evet, evet.
1: 22'lik bir oyuncusuna.
0: Doğru.
1: Ki artı 22 teklif etmiş. Ya şimdi Temmuz ayında, Haziran ayında bir oyuncunu kiralık artı satın alma opsiyonuyla satan bir kulüp ancak şöyle olur. Ya yabancı statüsünden dolayı çıkması gerekiyordur. Ya John Duran gibi bozuk oyuncudur. Tamam mı? Kafası bozuk oyuncudur. Ya da oyuncu yeteneksizdir yani. Hani biz biliyoruz da dışarıdakiler bilmiyordur mantığıyladır. Ki onu da zorunlu ekletirsin. Yani kim sana iyi oyuncusunu versin ki ya Haziran Temmuz ayında kiralık zorunlu satın almayla. Ha bunu Eylül Ekim'de yaparsın, dediğim gibi pazardaki çürük elmalar kaldığı zaman o zaman veriyorlar. Ama bu şekilde sana kim versin Dursun Özbek'i? Ya sen köyün en zekisi sensin de karşı taraftakiler şey mi ya? Yani karşındaki geri zekalı mı abi? Yani. Affedersin ama yani ona koyuyorlar yani. Hani. Ama yani ben anlamıyorum yani. Parası da vardı, hani Abdullah Kavukçu 500 milyon euromuz var diyordu. E bunu da duydular artık. Sana kim verir 2 nokta yani zorunlu kiralamayla? Niye verir yani? Yani karşısındakini gerçekten zekasıyla alay ediyor yani. Başka bir şey değil yani. Ya almak istemiyorlar bence. Ben sana söyleyeyim. Kadro yeterli. Galatasaray taraftarını önüne işte şimdi atıyorlar. Bir iki isim atıyorlar. Ben sana söyleyeyim yani. Bu böyle bu şarkı, bu türkü bir ay daha gidecek. Yani.
0: Biz bunları konuşuyorken bir dinleyicimiz de diyor ki abi iyi yayınlar, konunuzdan bağımsız olabilir belki ama Trabzonspor'un Aral Şimşir transferi için ihtimali için ne diyorsunuz demiş Akın Bey.
1: Çok iyi transfer. Trabzon çok iyi transfer yapıyor yani. Ben diyorum, tekrar diyorum. Trabzon scout ekibi transfer eden kazanır yani. Ki Trabzon'dan topçu alacağına scout ekibini al. Bak çok net. Ama Niaga bile, bak Naga mı diyorlar, Niaga mı artık, telaffuzu öyle. Naga'yı da yani Trabzon elinden aldı Galatasaray. Ya oyuncu yanıyor. Bak bir tane oyuncu düşün, vücuduna bak. Bir tane oyuncu düşün, bugün Apo Kerim'in vücuduna bak. İkisinin arasında biri Dünya Kupası oynadı. Diğeri Dünya Kupası'nda bile oynamadı. Sadece çalışarak geçirdi. İki tane

oyuncunun fiziğine bak. Sonra 6 ay işte 2 aydır beklediğimiz Icardi'nin fiziğine bak. Yani neden gençleri alma, yani hedefi olan çocukları alıp takıma koyman gerektiğini söylüyoruz. İşte bu yüzden. Ama Galatasaray işte yani doymuş abi. Şimdi Galatasaray'da takımda doymuşluk var. Biz bunu gördük. O rehavet gelmiş. Bunu gördük. Evet. Ama bu oyuncuları maalesef Galatasaray tutacak.

0: yeni sezona hak eden gençler değil, doymuş oyuncu topluluğuyla girecekler.
1: Peki. Teşekkür yani ediyorum.
0: Kadar basit.
1: Serkan Çetmer, ağzına sağlık. Tekrar o zaman hafta içi görüşmek üzere diyeceğim.
0: Tamamdır, görüşmek üzere.
1: Serkan Çetiner'le konuştuk, yorumcumuz. Radyo Gol frekanslarında sizlerle her hafta sonu ve zaman zaman hafta içi maç içlerinde, maç sonlarında birlikte olduğumuz yorumcumuz, kıymetli isim Serkan Çetiner'le bugün programımızda noktalıyoruz diyeyim. Az sonra Amerika Rüyası sizlerle olacak. Tabii son 32, son 16 derken ne oluyor, ne bitiyor? Oralara şöyle geniş perspektiften farklı bir bakış açısıyla bakabileceğimiz, son 16 turunda neler oluyor, neler bitiyor'yu konuşabileceğimiz, işte Paraguay-Fransa maçı son olarak, Brezilya'nın aynı şekilde Norveç maçı, onun yanında Meksika, İngiltere, Portekiz, İspanya, ABD, önümdeki ekranda şöyle hızlıca ABD, Belçika, Arjantin, Mısır, İsviçre, Kolombiya maçları gibi birçok karşılaşmanın detaylarını, şu ana dek olan 32'de olan yaşanan gelişmeleri, Kanada Fas maçında 3-0'lık Fas'ın galibiyetini, tüm bunları detaylarıyla Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın sizlere aktarıyor olacak. Ayrılmayın, Amerika Rüyası farklı bir format ve Dünya Kupası formatımız sizlerle olacak ilerleyen dakikalarda. Radyo Gol frekanslarında kalın.
2: Sayar'la parantez sona erdi. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
4: Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
5: Merhabalar.
4: Dünya Kupası serimizin 4. bölümünde birlikteyiz. Son 32 turu hocam geride kaldı. 16 maç izledik. Birçok drama yaşandı. Son dakika golleri fazlasıyla öne çıktı. Sürprizler oldu. Büyük takımlar elendi. Seri penaltı vuruşları, geri dönüşler, son dakikada iptal edilen goller. Her biri diğerinden daha duygusal sonuçları olan eşleşmeler. Ama bu sabaha karşı neredeyse Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden, belki de en büyük sürprizi yaşanıyordu. Hangi maç favorinizdi sizin?
5: Açıkçası her maçta birbirinden daha hareketli ve enteresan geçti. Hep söylediğimiz bir cümle de bence kendini tekrardan buldu. Her maçın kendine ait bir hikayesi var. Şimdi Brezilya, Japonya'ya bakıyoruz. Uzatma dakikalarında sonuçlanıyor. Almanya'ya bakıyoruz Paraguay'la. Almanya eleniyor. Orada belki bir sürpriz var diyebiliriz ama Hollanda Fas için aynı şeyi söyleyemeyiz. Çünkü Fas'ı daha evvel de söylemiştim. Fas iyi bir takım. Nereye kadar gider bilmiyorum ama ona pek sürpriz diyemem. Açıkçası ilk günden beri Meksika'ya da dikkat edilmesi gereken bir takım olarak bakıyorum. Ve tabii İngiltere'yle de eşleştiler. Tarihi statlarında oynayacaklar Azteca'da. İngilizler için de 1986 için bir nostalji olabilir onlar da. Belki o revanşı alırız düşüncesi.
4: Kötü anıları silmek için bir fırsat olabilir.
5: Belki de ama agresif ve iyi pas yapan, oyunun iki tarafında iyi oynayan bir Meksika gördük şimdiye kadar. Kendi seyircisi önünde küçük de olsa bir avantajı olacaktır.
4: Hiç gol yemediler hocam.
5: Doğru, o da ayrı bir şey. Yani o maç benim için çok dikkat çekici maçlardan biri olacak eşleşmelerde. Açıkçası burada en büyük sürpriz tabii olsaydı Yeşilburun olacaktı. Düşünebiliyor musunuz? Dışarıda yaşayan kendi vatandaşları kendi adasında yaşayandan daha fazla. 500 binden az, belki o kadar nüfusları var. Dışarıda yaşayan Yeşilburunlular 500 binden daha fazla yurt dışındakiler. Dolayısıyla bizim Rodriguez de oralı biliyorsunuz.
4: Evet, Geri.
5: Geri Rodriguez. O da girebilirdi, yedek soyunmuştu. Aile ve veya kültür bağlarını dünyada araştırıyorlar. Yani mesela Britanya adalarındaki
4: İrlandalı stoper.
5: Babası oralı. Nitekim oradan. Onun da hikayesi ayrı. Bir gün belki gireriz ona da. Bu bağlantıları bulmaya çalışıyorlar dünyada. Bayağı kafa tuttular. Messi'li neredeyse turnuvanın favorilerinden önemli. Öne çıkanı. Son dünya şampiyonunu. Hiç bir saniye onlardan aşağı kalır bir mücadele örneği vermediler. Çok da iyi oynadılar. 2 gol attılar.
4: Kalecileri yine çok iyi bir maç çıkardı. Bu
5: kalecileri yine çok iyi bir maç çıkarttı. Yani sadece buna saygı duymak gerekir. Galip sayılır, bu yolda mağlup
4: hikayesi
5: gibi bir hikaye.
4: Arjantin tarafından değerlendirmek ister misiniz hocam?
5: Ben onu şöyle düşünüyorum. Nasıl olsa ederiz, nasıl olsa geçeriz.
4: Çünkü maçtan önce hocam bu düşüncenizi destekleyecek Scaloni'ye Messi'yi kaç dakika oynatacağına dair sorular geldi. Mesela bir eleme maçı öncesi Dünya Kupası

0: Eleme maçı öncesi bana biraz garip gelmişti. Ve maç içinde de bunu hissettirdiler bence
1: Evet
0: biraz.
1: evet yani Arjantin başlayışı, oyunun devam edişi,
0: Bir de öne geçişi hocam.
1: efendim?
0: Bir de öne geçtiler erken.
1: Evet ama belli ki mental olarak en iyi kura bize çıktı. Nasıl olsa Yeşilburnu geçeriz düşüncesi herkes de hakimdi. Bu da bir başka maça hazırlanmaları esnasındaki o mental konsantrasyonu, o disiplini, o mücadeleyi, hırsı göstermedi maalesef. Şimdi böyle, bu tip maçları hep oynadık. En zor olan şudur. Hakikaten böyle ya bir rahatsınızdır. Ama bu rahatlık oyun başladıktan sonra bir paniğe dönüşür. Hele bir gol yerseniz o zaman ya böyle kolay değilmiş düşüncesini sahanın içerisinde aşabilmek çok kolay değil. Bu sefer oyuncu tepki vermeye başlar. Yani aşırı sertlik, itiraz, bundan dolayı sarı kart veya kırmızı kart görüp maçı çok kolay geçecek normal şartlarda. Eğer her maça hazırlandığı gibi hazırlanıp mental olarak ben bunu nasıl geçerim duygusundan uzaklaşsa basit ve rahat geçecek bir maçı kaos haline dönüştürebilir. Çoğu maçta da bu sıkıntılı bitmiştir sonuçta.
0: İkinci yarıdaki Lisandro Martinez golüne kadar hocam, Messi'nin sahada olduğu dakikalarda sadece Messi gol atmıştı Arjantin'de.
1: Evet.
0: Bir saygıyla bağımlılık arasında bir dengesizlik oluştu mu acaba Arjantin'de? Çok bağımlı gibi oynamaya mı başladılar Messi'ye?
1: Şimdi Messi'nin olduğu yerde bağımlılık olmaması mümkün değil. Yani bakınız bazen 1 metre yanındaki Messi açılmışsa ona veriyor. Halbuki Messi atak pozisyonda değil, rakip defansın önünde değil. Sadece yanında yarım metre 1 metre ve arıyorlar Messi'yi. Tabii bu büyük bir güvence ama tabii bazen de yanlış seçim olabilir. Etki altında kalıp diğer seçeneği kullanmayıp o tarafa kullanabilir ama belki bu maç için bunları söyleyebiliriz. Genel olarak Messi'nin bağımlılık yapması kadar doğal bir şey yok.
0: İleriki maçlar için belki de bir mesaj oldu onların.
1: Tabii ki. Buradan doğru dersler çıkaracaktır Arjantin, inanıyorum.
0: Arjantin hocam Yeşilburnu geçerek Mısır'la eşleşti. Mısır'da penaltılarla Avustralya'ya geçmişti. Aslında son 32 turu çok yüksek iki penaltı vuruşu, duygusal anlamda iki penaltı seri penaltı vuruşuyla başladı hocam, vuruşlarıyla. Aynı gece hem Almanya elendi hem Hollanda elendi ve bu yıllardır aslında süre gelen penaltı vuruşlarına yeni bir düzenleme getirilmeli mi tartışması da su yüzüne çıktı.
1: Şimdi her biten penaltılı elenen veya biten maçlardan sonra bir takım yeni kural teklifleri geliyor. Açıkçası baktım okudum bana hiç mantıklı gelmedi. Çok saçma geldi. Zorlama geldi. Şimdi bir tanesi diyor ki gol atıncaya kadar oynasınlar. Şimdi bu mahalle arasında top oynamıyorsunuz.
0: Amerikan kültüründe tabii
1: Eyvallah.
0: hocam
1: Bir
0: olunca.
1: tanesi diyor ki 18'in üzerinden şutlar çekilsin. Öteki diyor ki penaltılar bilmem başka.
0: Önce penaltı kullanılsın sonra
1: Sonra
0: oyun
1: oyun
0: geçsin.
1: devam etsin. Şimdi bunlar saçma artık. Hani bazısı şaka yollu gibi geldi bana ama bazı ciddi eleştirenler de var. Açıkçası şu konmuş kural yapılabilecek en iyi kural. Şöyle ki eğer bir şey yapılacaksa bence 2-15 oynanacağına acaba tek 20 mi oynanmalı? Çünkü 60'ar 70'er maç oynanmış bir liglerden gelen takımlar, ülkeler, oyuncular, hocalar veyahut yöneticiler, hakemler aynı zamanda. Bu yorgun dimağı, yorgun vücutla beraber en iyisini vermeye çalışan ülkeler. Şimdi o sıcakta 1.90 oynuyor, uzatmalarla yüzden aşağı biten yok neredeyse. Peki bir de 15'er dakika acaba bu beni ancak düşündürüyor. Ciddi düşünelim ne yapabiliriz ama bence en doğru kural şimdilik bu.
0: Zaten tarihte de çok önemli yeri olan bir kural hocam.
1: Yani hatırlarsanız Amerika'da futbol başladığı zaman hiçbir maç berabere bitmiyordu. Santra'dan 18'e kadar topu sürüp 18'e girmeden
0: Belli bir süre içinde
1: belli
0: atmak
1: bir
0: zorunda.
1: süre içinde atmak zorundasın saniyede. Bir takım illa kazanıyordu. Bu o değil ki bu. Yani 90 oynamış, 15'er oynamış, efendime söyleyeyim, penaltılara gelmiş. Artık burada yine kalecilerin rolü, yine oyuncuların rolü, yine hocaların rolü var.
0: Hocam siz tabii kariyerinizde penaltılarla alakalı çok olumlu da hatıralarınız var.
1: Olumsuz da.
0: Olumsuz da var. Altın gol mesela çok yeniden tartışılmaya açıldı. Geri dönmeli mi diye. Altın golle biten bir maçınız olmadı ama bitebilecek bir maçınız oldu.
1: Oldu.
0: 17 Mayıs 2000'de.
1: 17 Mayıs'ta oldu. Olabilirdi yani. Olabilirdi. Daha doğrusu. Şimdi açıkçası altın gole çok uzak değilim. Yani hiç olmazsa 30 oynamaz.
0: Olduğu
1: anda. Ondan olduğu anda ne kadar kar ettiyseniz diye düşünüyorum ben. Ama ben sadece 15-15'ten ziyade bir 20 mi düşünmesi lazım diye
0: onu
1: geliyor.
0: Blok halinde bir 20 mi düşünüyorsunuz
1: tek
0: hocam?
1: Tek blok. Bir defa 20.
0: Orada tek kaleye artık kura şansına.
1: Evet.
0: Nasıl penaltı vuruşları?
1: Penaltı da kura şansı. Biz de 17 Mayıs'ta penaltı. Bizim seyircimizin olduğu yerde para atışında biz kazandık. Bu genel olarak bir avantaj olarak görülüyor. Doğrudur da. Tabii penaltılar da bu oyun içinde olan bir şey. Kimi hazırlar, kimi hazırlamaz. Ben maçtan bir gün önceki antrenmanda veya iki gün önceki antrenmanda penaltı atışları yaptıran bir hoca değilim. Benim oradaki dayanağım, ya biz penaltılara kalmayı planlıyormuş gibi algılar oyuncu. Çok net. Acaba defans mı oynayacağız, acaba beraberliğe mi oynayacağız? Yani bunu anlatmaktansa ben hiç, hani beni tanımalarına rağmen, ne niyetli olduğumu bilmelerine rağmen acabalar sıkıntı yaratabilir. Ben bunu böyle ama düşündüm. Ama tersini düşünen de olur. Nitekim İngiltere'nin hocası Thomas Tuchel demiş ki ben hazırız biz. Baştan önce öyle bir beyanat verdi. Penaltılara hazırız.
0: Hocam biraz fazla gündem olmaya başladı gibi geliyor bana penaltılar. Avustralya-Mısır maçından önce de çok konuşuldu. Tuchel sizin söylediğinizi destekleyecek şekilde. Yani İngiltere tarih boyunca tabii çok dramatik penaltı vuruşları kaybetti.
1: Evet.
0: İtalya'ya kaybettiler, Almanya'ya kaybettiler, Portekiz'e, Arjantin'e. Basın toplantısında tabii ilk artık knockout stage'de eleme turuna çıkıldığında bu konu oldu. Sordular Tuchel'e de. Biz hazırız dedi. Declan Rice da biz İngiltere milli takım tarihinin en iyi penaltıcılarına sahibiz dedi. Yani bu basın toplantısında maçtan önce konuşulması sizde de tabii çok yakın biri olarak
1: ben, bana biraz ben garip geldi. Ben yadırgadım açıkçası. Yani eğer şunu demek istedilerse, biz maça zaten hazırız ama berabere biterse, olay buraya gelirse, penaltılara da hazırız manasında söylemişlerse ona saygı duyarım. Ama direkt kastetmeden maçı penaltılara hazırız demek çok doğru olan bir şey değil. Ama birinci tezim sanki daha doğru gibi geliyor.
0: Evet, Tuchel çalışmalar da yaptık dedi hocam zaten.
1: Çalışmalar da yapılabilir, yapılabilir.
0: Hocam peki yani hiç penaltı çalışmadık 2000 UEFA Kupası finalinden önce dediniz o zaman da. Yıllar içinde de tekrar edilen bir açıklama sizin tarafınızdan. Penaltılar o noktada yetenekten öte psikolojiyle mi alakalıdır?
1: Şimdi ben bunu derken 4 senelik bir takımın başındayım. Taktik anlayışımızı, sistemimizi ezbere oynuyoruz.
0: Yüzlerce antrenman izlemişsiniz.
1: Binlerce antrenman yapmışız. Oyuncularımı zaten ezberlemişim ben. Mesela Milan maçında ben Ümit'e attırdım penaltıyı. Hiç kimse beklemiyordu. Ama ben onu Ümit takımdan tanıyorum. Ta Afyonspor'dan almışım. Oradan tanıyorum. Ümit Davalay. Şimdi sonuç olarak bildiğim bir şey. Buna rağmen o esnada, yani maç bitti, penaltılara kaldık. Geldik penaltıcıları tespit etmeye. O anda da çok güvendiğin bir oyuncu atmayabilir. Kendini İyi hissetmez. Anlatabiliyor muyum? Bu hem psikolojik hem fizyolojik bir olay. Yorgundur, bitiktir fizik olarak. Dönersiniz bu tarafa bakarsınız, belki o da kendi savaşını kazanamamıştır kafasındaki. Atayım mı atmayayım mı, kaçırırsam atarsam. Dolayısıyla psikolojik de diyebiliriz, fizyolojik de diyebiliriz. Ama genel olarak kritik bir karardır.
0: Hocam futbolculuk döneminizde büyük bölümünü stoper olarak oynadınız kariyerinizde.
1: Libero diyelim.
0: Libero olarak oynadınız. Ama çok da penaltı kullanan bir liberoydunuz. Evet, evet. Yani o kale küçülür mü hocam gerçekten gittikçe?
1: Vallahi küçülür. Küçülür. Atan için çok kolay bir şey değildir. Çünkü karar size kalmış. Ben onun için hep derim ki yani muhakkak ki kalecinin kurtarması çok önemlidir ama atan oyuncu da 7-32'ye atamıyorsa kaçıran da budur yani. Anlatabiliyor muyum? Ve çeşitli kurallar da geldi. Çizgiye basmadan daha önce çıkamazsın, içeri gidemezsin, ne bileyim bir sürü.
0: Direğe dokunmama.
1: Eyvallah. Dolayısıyla yani penaltı başlı başına bir sorumluluktur, önemli sorumluluktur. Bana kalırsa şöyle bir penaltıyla ilgili bir düşüncem var. 1-0 kazandınız penaltıyla, ertesi gün gazeteler bile penaltıdan attığı golle kazandı der. Halbuki çok zordur. İki arkadaş konuşur. O ona kızdıracak ya. Ona der ki ya penaltıdan attınız zaten. Ben diyorum ki penaltıda aldığınız sorumlulukla penaltıyı attığınızdaki bedel çok eşit değil.
0: Hocam Avustralya-Mısır maçında 18 yaşında stoper attı penaltıyı mesela. Ki sorumluluk kısmında Gelmişken konu oraya sürüyor. Evet. Almanya'da hocam, Almanya Paraguay'ı elenirken

0: 5. penaltılar bitti. Biliyorsunuz hani orada da biraz daha doğaçlamaya geçiliyor tabii 6. 7. penaltıda. Takım kaptanı Kimmich Goretzka'ya
1: soruyor
0: atar mısın diye. Hayır diyor. Bir daha gidiyor. Soruyor atar mısın diye. 3 ya da 4 defa bildiğim kadarıyla. Hiçbirinde de olumlu yanıt vermiyor. Hayatında ilk defa Jonathan Tah sonra dışarı atıyor.
1: Hiçbir şey diyemezsiniz. Mesela biz 17 Mayıs'ta elbette ki teknik heyetimle beraber kafamızdaki 7-8 kişi var zaten kafada. Çünkü niye 7-8 kişi var? Her an bir tanesi hocam ben iyi değilim diyebilir. Böyle bir iş bu. Ergün birinci attı.
0: Daha önce hiç penaltı atmamıştı.
1: Peki Hacı atılmasaydı? Şimdi ben soruyorum. Hacı atılmasa penaltı atmayacak mıydı? Adam frikiyi penaltı gibi atıyor. Tabii ki atacak.
0: Hocam Hacı'nın atıldığı an...
1: Ben görmedim önce. Ben kulübeye döndüm bir değişiklik için konuşuyordum. Birdenbire hocalar, oyuncular bir yere dikkat kesilince, benim gözümden ayrılınca anladım bir şey olduğunu. Yani bu ne kadar saniye döndüm. Bu arada içimden Allah'ım inşallah bir yanlış mı derken kırmızı kartı gördüm. O zaman da bekleyin dedim. Başka bir formüle geçtik. Ahmet Yıldırım'la Hasan Şaş'ı aldım. 4-4-1'e geçtik. Mecburduk öyle yapmaya. O günkü benim anlayışımla, oyunu okuduğum kadarıyla. Doğru da durdu. Ama penaltıya gelecek oldu. Hacı atacaktı.
0: Peki hocam en iyi penaltıcı kaçıncı sırada olmalıdır?
1: Şimdi ben en sonuncu atardım oynarken. Takımın penaltıcısı olduğum için. Bazen birinci başlatırsınız, bazen beşinci attırırız. Böyle bir kayda yok. Ama genel olarak biz de iyi başlamak isteriz.
0: Son yıllarda oraya dönüldü biraz.
1: Bunu da konuşuruz oyuncularla. Ben hazırım der oyuncu. Bunlar çok önemli sinyallerdir, mesajlardır. Anlatabiliyor muyum? Antat kalmanız gerekir. Ben sana emrediyorum bunu gidip atacaksın. Öyle bir şey yok. Özgürdür burada, özgür olmalıdır. Nasıl sahada ben birçok oyuncuya özgürlük bazı konularda veriyorsam burada da özgürdür. Kızmam, darılmam, alınmam. Çünkü hazır değilse adam niye atsın? Şimdi orada mesela herkes merak etti. Beşinci
0: penaltı.
1: Beşinci kapı neydi? O atacaktı. Ona kısmet olmadı, gelmedi.
0: Popescu'yla bitti.
1: Yani şimdi dünyanın en iyi penaltıcısı dediğiniz kişi istatistik olarak penaltıları en fazla gole çıkabilen kişidir. O manaya çıkar. O bile kaçırır. Olur. Hiç aklınızda var mı Allah aşkına? İkiliyorsunuz topa vurmayı. Yani destek ayağınıza çarpıyor. Gitmeden top. Ayak içinizden kendi ayağınızın isabetini buluyorsunuz kayarken. Şimdi
0: destek ayağıyla
1: ikiliyorsunuz. Ya aklınızda var mı? Hiç yok. Yani olmayacak şeyler gördük penaltılarda biz. İki direğe çarpıp kalecinin eline gelenler. Orası bambaşka bir yer. Yani orada mesela ben son penaltıyı attım kupada. 16-17 tane attık birbirimize. Gençler Birliği bizi eledi. Beşiktaş Ali Sami Yen'de bize
0: Türkiye Kupası'nı
1: 98. aldı. Ama biz de gittik. En doğru yerde o kupayı aldık. Allah'a şükür. Ve de 4'te 4 yaparak aldık. Ben bu listeyi çok açıkça söylüyorum net olarak. Ben bu listeyi ilan etsem taraftara sorsak %50'yi geçmez.
0: Bu niye atar denir değil mi hocam?
1: Zaten bu atmaz. Aa solak olmaz. İşte hayatında atmamış. Bu dışarı atar.
0: Ben çok şaşırdım hatırlıyorum hocam. Ergün Pembe topun
1: ama
0: başına yani.
1: Zaten şaşırtırım ben genel olarak.
0: Hala da devam ediyorsun.
1: Yani oyuncu değiştirmede de bu vardır. Diyorum ya işte tanısı konulmamış hastalık.
0: Evet. Belçika maçında hocam mesela Senegal maçında bir anda çok önemli iki değişiklik yaptı ve maçı aldı.
1: Evet.
0: 2-0 geridelerdi.
1: Evet.
0: 3-2 kazandılar. Evet. Hatta konuştuk Milan maçını.
1: Bugün modern futbolda artık antrenör dokunması diye, teknik adam dokunması diye bir şey var. Zaten hep vardı. Olmalıydı da zaten. Yani saha kenarındaki o dokunma işi, o olayı kavrama işi, oyunu okuma işi çok daha büyük ve ciddi seviyeye geldi. Soyunma odası artı saha kenarı. Yani bir antrenör dokunuşu istiyor bazen. Çoğu zaman ister de ama bazı kritik hallerde artık %100 istiyor. Nitekim bazı genç arkadaşlarımdan başları anlatırken çok da bilgililer, çok da beğeniyorum gençleri. Onlara olan sevgimi de bilirsin. Daha çok hoşuma gidiyor. Bu bir antrenör takımı diyor, teknik adam takımı filan. Tabir de demek istiyor ki yani bu dokunuyor diye istiyor bazen.
0: Bu turnuvada var mı hocam teknik direktör takımları? Paraguay, Amerika Birleşik Devletleri çok konuştuk.
1: Var tabii. Var tabii olmaz mı? Yani
0: Pochettino'yu çok konuştuk.
1: Pochettino mesela Bundan evvel belki çok başarılı işler yapmamış olabilir ama Amerika'ya dokunduğu çok açık.
0: Paraguay'da Alfaro'nun hocam direktör
1: aynen,
0: olarak.
1: Aynen. Yeşil burun. Yani bugün tabii ki.
0: Euro 2008'de de penaltılarda bir ilk atma tartışması takım içinde.
1: Evet.
0: Sonra siz Arda Turan'a
1: Arda'ya verdim.
0: Hatta Arda diyor.
1: Evet.
0: Arda
1: hocam ben atarım dedi.
0: Orada oyuncuyu tanımak da çok önemli değil mi?
1: Tanımak artı olayın sinir tarafını, ciddiyet tarafını da kaldırmak lazım. Yani atamazsan yandık olayından, atamazsan atamazsın daha. Dört tane vara döndürmeli iş. Yani rahat göndermelisiniz. Rahat olmalı. Penaltı rahat insanların yeri. Yani en sonunda rahat olacaksınız. Mesela biz 3 defa oyun kesildi. 3 saat bir Trabzonspor finali oynadık şeyde. Mithatpaşa'da o zamanki adıyla şimdiki Tüpraş stadında elektrikler kesildi yani. Işıklar gitti diyelim daha doğru. Penaltılara kaldık. Son penaltıcı bendim. 9 tane güzel penaltı atıldı. 9 tane. Hepsi de çok güzel. Kaçıran Hüseyin de güzel attı. Nihat abi ters tarafa gitti. Allah rahmet eylesin. Hüseyin o bir taraftan dışarı attı. Şimdi geldim ben Şenol'la karşı karşıya. Milli takımdan arkadaşız.
0: Her şeyinizi biliyor.
1: Penaltı çalışmalarında da Şenol'la beraberiz milli takımlarda. O zaman çalıştırırlardı bizi. Galatasaray'da da ben atıyorum, milli takımda da ben atıyorum. Dedim kendi içimden Şenol biliyor bir yere keseceğimi. Yan filelerden birine, plase. Sonra dedim ki ya biliyor, ben geleyim vurayım topa. Böyle bir kafamdan yürürken santradan öyle bir takım şeyler geçiyor insanı. Sonra vazgeçtim. Nitekim Şenol uzandı ama ben kesmiş bulundum. Yoksa uzandı Şenol. Yani
0: o fikir değiştirme oluyor yani değil mi hocam? Olur.
1: Olur. Futbolcu da olur. O anki haleti rüyesi, o anki psikolojik durumu, maçı nasıl oynadığı. Vası geliyor diyor ki ben atmak istiyorum. Çünkü maçı çok iyi oynadı. O güven var onda. O istek de var. Buyur dersiniz.
0: Arda Turan hocam orada...
1: Arda hiç penaltıcılarda yoktu biliyorsunuz.
0: Zaten hocam yürürken o da şöyle diyor. Ben burada bir panenka atayım diyor. Yürürken ayağa takıyor.
1: O onun bölümü. Ben izni verdikten sonraki bölümü. Geç birinci at dedikten sonra. Kötü bir penaltı gitti.
0: Yani, öyle diyor zaten.
1: Ama yani, en iyi vuruş gol olan vuruştur.
0: Oraya gelecektim.
1: O da iyi penaltı demektir.
0: Oraya gelecektim.
1: İyi başlangıç demektir.
0: En iyi vuruş gol olan olduğu için
1: de
0: çok iyi.
1: Geldi zarıldı anlattı. Başladı anlattı.
0: Yani çok iyi penaltıcı
1: evet.
0: Oldu yani.
1: Mesela top geçsin çizgiyi.
0: Evet.
1: Ya amorti
0: koltuğun
1: vermiyorlar.
0: Altından, o kadar kötü vurdu ki hocam koltuğunun altından girdi.
1: Hayır amorti de vermiyorlar.
0: Evet. Çok güzel kullandınız.
1: Buyurun. Müthiş gol attın penaltıda yok öyle bir şey. Gol.
0: Bu kaleciler üzerinden tabii Dünya Kupası ile birleştirince hocam 94'te işte kimler kaçırıyor dediğinizde Roberto Baggio akla geliyor tabii. 98'de yani orada kalede olan Taffarel 98 Dünya Kupası'ndan önce transferini bitirdiniz.
1: Evet. Fransa'ya gittim ben yaz tatilinde. Dünya Kupası'nı seyretmeye Galatasaray teknik direktörüydüm. İkinci şampiyonluktan sonra mı? Evet. Eşimle gittim, Fuller'le gittim. Ve Carlos Alberto Pereira'yı aradım. Çok önemli bir isimdi. Fenerbahçe'de antrenörlük yaptığı zaman, teknik adamlık yaptığı zaman güzel bir dostluğumuz oluşmuştu. Nasılsın, iyi misin, başarılar diliyorum, şudur budur derken. Ya dedim ki böyle böyle bir kaleciye ihtiyacımız var. Ben Taffarel için bana... Bir fikir verebilir misin? En iyi sen tanısın. Çünkü ben ona çok güvenirdim. Brezilya'da olduğu zaman da zaman zaman telefonlarla konuşurduk. Bazen de UEFA toplantılarında beraber olurduk. Çok değerli, çok önemli bir hem insan hem hocadır. Buradan ona selam olsun, saygılarımla. Dedi bana ki Fatih müthiş bir karakterdir. Bana çok güzel şeyler söyledi. Ben de döndüm, yönetimimizi aradım. Tamam hoca dediler, harekete geçiyoruz. Lütfen geçelim dedim. Şöyle bir örnek vereyim. Sormadın, yeri de değil ama bazı anekdotlar anlatmak lazım. Uçaktan inişi bizim antrenmanımızdan sonraya denk geldi. Koşa koşa yetişmiş. Merdivenlerden indi. En yakında ki 5'e 2'ye geç dedim ben. İşte hoş geldin, 5 geldin. İçeride iki tane genç var, ikili. İkisinden birine çıkın dedi. Şimdi herkes bir durdu. 7 kişi de.
0: Dünya Kupası finalinden geliyor.
1: Adam Dünya Kupası Paris'ten geliyor. Final oynamış. Dünya Kupası'ndan geliyor. Ortadaki gence diyor ki çık. Ben ortaya geçeceğim.
0: Her antrenmandan sonra kendi toplar hocam.
1: Taffarel'in birinci girişi bu. Bütün herkese örnek olsun. Mütevazılığı, çalışması.

0: Hayatında ailesi var, dini var ve futbolu var. Olağanüstü pozitif, Türkiye'ye bu degajı da getiren, fazla yerde gezmeyen, kalecinin ayakta kalanı makbuldür diyelim oyuncunun da.
1: Size de artı bir olan oyun kurulumunda çoğu zaman, ki o
0: Tabii ki,
1: zamanlar
0: tabii
1: çok
0: ki, tabii ki.
1: vizyoner bir bakış
0: Tabii
1: hocam,
0: ki.
1: taktik
0: Oyunu
1: olarak.
0: kurması için de idealdi. Onu da zaten hep defans oyuncuların bazılarının daha teknikti.
1: Antrenörlük kariyerinde de birlikteydiniz hocam. O bir
0: Antrenörlük
1: telefon var o, bildiğim kadarıyla
0: ben
1: orada.
0: aradım, eşi Andrea'yı aradım. Anladım, dedim ki nasılsınız, iyi misiniz? Çok mutlu oldu.
1: Bu tip kararlar için herhalde doğru adres.
0: Doğru adres Andrea'dır. Ondan sonra ne yapıyor, ne ediyor falan derken dedim ki böyle böyle düşünüyorum. Tam zamanıymış bence.
1: Futbolda bırakmıştı haliyle.
0: Bırakmıştı. Tam zamanıymış. O yüzden timingimiz doğruymuş. Kaleci çok önemli tabii. Yani santrfor nasıl atmasını bekliyorsak kaleciden de yememesini bekliyoruz. Dolayısıyla bugünün futbolunda, modern futbolda neredeyse önündeki oyuncular kadar topu oyuna sokabilmeli, uzun degajları zamanında atabilmeli, geçiş hücumlarına isabetli uzun topu kullanabilmeli ve takım kaptanı gibi geriden yönetmeli. Çünkü en geriden oyunu en iyi gören oyuncu kalecidir. Bütün sahayı görüyor. Dolayısıyla bunların hepsi tafarelde var. Yaptığı kurtarış da hala hafızalarda 17 Mayıs'taki. Selamlar olsun buradan.
1: Brezilya'da hocam enteresan. Vinicius Junior sizin özel favorinizdi. Hatta geçtiğimiz hafta torununuz Yaman'la, Yaman sizden çok rica etti. Bir ilk 11 yapar mısınız? Siz de Vinicius koydunuz.
0: Bir özel oyuncu tabii.
1: Hatta özür dilerim hocam. Formsuz dedi Yaman.
0: Ben hayır dedim, kabul etmiyorum. Bu kadar sürat, bu kadar teknik ve bu kadar oyunun içinde. Hatta bazen fazla içinde. Tepkiler, reaksiyonlar, değil mi? Yaşıyor ve bazen de ceza alıyor tabii. Yani sarı kartla veya başka türlü.
1: Zor bir
0: Tutulma,
1: camiada.
0: tutulma zor bir cami. Tutulması da zor bir adam. Yani sadece defans arkasına koşan değil. Birebir geçen, ters tarafa geçen, iki taraftan geçen, artı olmadığı zaman oradan giden sol beki de ara ve arka toplarıyla da kaleye yaklaştıran bir önemli meziyet. Tabii orada sevindirici inşallah Neymar döner.
1: Hocam Tafarel'den Fernando Muslera'ya geçiyoruz. Bir diğer Galatasaray efsanesi. Hem Tafarelli olduğu gibi Muslera'yla da çok uzun süre çalıştınız. Çok güzel günlerimiz oldu. Galatasaray'a çok büyük emekleri oldu. Kötü bir turnuva geçirdi. Nando ile ilgili siz neler söylemek istersiniz?
0: Nando tabii maçtan sonraki haleti rüyesini tahmin edebildim ben. Dolayısıyla mesajlaştık. Bazen sesinizi duymak isterler. Bazen gönül sesinizi duyurmak gereği hissedersiniz. Şimdi baktığımız zaman Nando 40 yaşında. 40 yaşına rağmen ben bu ülkeye hizmet edeceğim demiş. Bu çok onurlu bir davranış. Şimdi milli takımda da zirve, değil mi? Zirvede de rüzgarlar sert eser. Ancak siz rüzgarlar sert estikçe onun
1: Ne kadar
0: kuvvetini,
1: yukarıda olduğunuzu
0: evet ne kadar
1: anlarsınız.
0: yukarıda olduğunuzu anlarsınız. Ama şurada unutulmaması gereken bir şey var ki futbol bir takım oyunudur. Bir kişiye yüklenmek çok doğru bir şey değil. Çünkü Nando'nun tarihteki yeri tescillendi. Kimse merak etmesin. Bana yazdığı mesaj da çok güzel. Büyük işler başarmış bir adam. Dolayısıyla o kadar çok başarısı var ki o müzenin içerisinde, o kitabın içerisinde. Dolayısıyla bazen böyle şeyler olur. Takım halinde kaybetmiştir Uruguay.
1: Bütün kariyeri boyunca çok büyük emek verdi. Çok da güzel bir miras oluşturdu futbol adına. Bu herhalde hiçbir şekilde büyüklüğünden bir şey eksiltmez.
0: Hatalar onun kahramanlığını etkilemez. Nokta.
1: Hocam biraz daha neşeli bir konuya geçelim. Nando'ya sevgilerimizi, selamlarımızı ilettikten sonra. Az önce 1997 Amerika'da Carlos Pereira'yla karşılaştıktan sonra TSD'ye gelmiştik. Ondan önce de Türkiye ile bir milli takımla Kuzey Amerika turunuz var. Tanısı konulmamış hastalık hikayesinden
0: İlla tahrik ediyorsun.
1: tanısı konmamış hastalık adınız var hocam orada. Yani Türkiye ile Kanada'ya önce gidiyorsunuz diye hatırlıyorum. Sonrasında Şili'de bir turnuva var. İki kede.
0: Şimdi uluslararası maç yapmanın

0: Çok faydalı olduğunu herkes oy birliğiyle karar vermiştir zaten. Ben de oyuncularıma milli takım geniş kadroya eşleriyle beraber Kanada'ya 3 maç ve Şili'deki 100. yıl mıydı 80. yıl mıydı? Öyle bir şey yani önemli bir turnuvaya Paraguay, Şili,
1: Yeni
0: Yeni
1: Zelanda.
0: Zelanda ve Türkiye bu programı yaptık. Arkadaşlar 1995.
1: Şu anda bütün büyük kulüpler, milli takımlar Uzak Doğu'ya, Avustralya'ya.
0: 1995. 3 tane maç oynadık. Kanada, Honduras. Honduras'ı 1-0, diğerlerini 3-0, 3-0. Ve 3 maçı kazandık. Geldik Şili'ye. İlk maçımızı Santiago'da oynadık. Paraguay'la 0-0. İki kediye bir yere geçtik. Herhalde okumuş öyle. Bana göre haritada oradan sonra deniz var. Başka bir yer yok gibi duruyor. Bungalovlarda kalıyoruz. Ondan sonra. Güzel bir yer. Efendime söyleyeyim. Gazeteci abilerimiz, arkadaşlarımız da bizle. Yeni Zelanda ile oynuyoruz. 1-0 geriye düştük. İlk yarı. Emre Aşık da atıldı. 10 kişi de kaldık. Allah rahmet eylesin. Turgay abi, Turgay Şeren'in sınıf arkadaşıydı. Büyükelçi Santiago'nun bize bir davet verdi. Orada sormuştuk. Kaç kişi var diye. 7 kişi demişti.
1: 7 Türk.
0: Evet. Tam oyun oynanıyor filan bir ses. Hocam oyuncu değiştirsene. Doğru mu duydum? Dedim ki kulağı çınlasın. Rasim Kara yardımcımdı. Daha doğrusu birlikte çalıştığım arkadaşımdı. Milli takım arkadaşım aynı zamanda. Yani futbolcu olarak da. Ya dedim Rasim Hoca ben doğru mu duydum dedim. Hani bakamıyoruz da. Daha doğrusu o görüntüyle karşılaşmak istemiyorum. Dedim ya kendi kafamdan 7'den kaç kişi burada var diyorum. Yine aynı şey ama. Hoca değiştir. Daha devreye girmedik. Bir iki
1: Dünyanın
0: dakika var.
1: neresine
0: Bir iki
1: giderse
0: dakika
1: değil
0: var.
1: mi?
0: Dünyanın neresine gidesin bu var. Rasim Hoca dedim ya bir Türkçe duydum. Doğru mudur dedim. Şöyle Rasim. Vallahi dedi hocam iki kişi var. Allah'ım ya Rabbim. Neyse ya dedim ki arkadaş yolda gidiyoruz devre arası. Ya dedim burada da olabilir mi iki kişi ya? Başka bir şey. Neyse. 2-1 kazandık 10 kişiyle. Klasik yine Türk bayrağıyla geliyorlar tabii. Bu sefer biz çöktük her bir şeyde. Ya dedim oğlum. Ya sizin başka bir lafınız yok mu ya? Oradan. Ya bu mudur? Türkiye'de bir şey de hoca değiştir dakika daha 40 küsür
1: Kırmızı
0: 41.
1: kartta gelince belki önlem almanızı,
0: Efendim?
1: kırmızı kart olunca önlem almanızı istemiş olabilirler hocam.
0: Tövbe estağfurullah. Yani döndük takıma da dedim, bittikten sonra hepimiz dünyanın bir ucunda iki Türk var. Yine maça müdahale var. İlla birini değiştir. Tanısı konulmamış. Onun konulamıyor. Böyle bir başımızdan Şili macerası geçti.
1: Şimdi tekrar Dünya Kupası'na dönüyorum hocam. Durdurulamaz golcüler. Yani 3 haftadır herhalde bunu konuşuyoruz başladığından beri.
0: Golcüler müthiş çalışıyor.
1: Mbappe bir yandan Messi, Harry Kane şu anda İngiltere'yi sırtına almış götürüyor. Erling Haaland muhtemelen kariyeri bittiğinde alt üst edecek bütün rakamları. Vini Junior'dan bahsettik. Diğer yandan Oyarzabal çok iyi bir turnuva geçiriyor ama ona sıra bile gelmiyor hocam. Yani tüm bu isimlerin
0: Ronaldo atıyor
1: Ronaldo
0: ya.
1: 3 gol
0: İsmi
1: attı.
0: gelmiyor.
1: Evet, Ronaldo 3 gol attı. Daha da atan var. 3-4 gol atan çok
0: Var
1: oyuncu var
0: var.
1: hocam. Ama tabii Kylian Mbappe'yi sormak istiyorum hocam. 18 maç, 18 gol. Onu grup aşamasından sonra herhalde bir veya iki turnuva sonra Pele için çok denirdi. Tüm zamanların en iyi Dünya Kupası oyuncusudur diye. Mbappe o tahtı alacak mı?
0: Mbappe'yi bir defa değişik kullanıyor Deschamps. 9 gibi kullanmaya başladı. Onu solda oynarken özellikle içeri evrilirken görmeye alışkın olan bizler şimdi 18'in içerisindeki koşullarda acımasız koşullarında ve arkadaşlarının rakip defansın arkasına atacağı toplarda görüyor. Son vuruşları da iyi yapıyor ve de ben burada sağ tarafta Dembele'nin sol tarafta Barcola'nın oluşunun bu gollerde faydası olduğu düşüncesindeyim. Özellikle sol tarafta veya sağ tarafta oynadığı zaman beke yardım etmek zorundaydı. Kendi bekini. Nasıl? Kendi bekini kovalayarak. Ama bunu çoğu zaman yapmıyordu. Çünkü bu tip sprinter ve acımasız hızlı oyuncuların muhakkak taze olmaya, oyun içerisinde taze kalmaya ihtiyacı vardır ki nitekim acımasız.
1: Çok gole odaklı da bir oyuncu.
0: Evet. Barcola enteresan bir oyuncu. Dembele, Barcola ve Olise Mbappe'yi rahatlattılar bana göre. Şimdi çok fazla defansa yardım etmesi gerekmiyor. Çünkü 3 tane başka bir tip adam var.
1: Yani, çok hareketliler. Olan
0: yani,
1: bir atletizm.
0: Her an her şeyi yapabilecek bir santrfor var. Ama 3 tane de arkasında her mevkiyi de oynayabilecek adamlar var.
1: Ya topla dans eden bir uçurucu diyebiliriz. Evet. Hocam geçtiğimiz hafta Andy Bressel'ın bir sorusu vardı. Bu hafta da yine L'Equipe'den ve France Football'dan tanıdığımız, burada da ağırlamıştık daha önce.
0: Burada röportaj yaptığımız
1: aynen,
0: değil mi o?
1: Timothée Pinot. Evet, Timothée. Size bir soru iletti. Size şöyle vereceğim.
2: Hey coach, Tim here. I hope you're doing well. I'd be curious to hear from you about Bradley Barcola. Because obviously here in France and I guess all over the world, everybody is speaking about Mbappé, Olise and Dembélé. Because of the magic they're producing on the pitch, and I think we're right, people are right. But I'd be curious to get your opinion as a coach about Bradley Barcola, and maybe about how much he helps the team to stay well balanced on the pitch. So yeah, curious to hear from you about that. All the best, enjoy the World Cup, and see you soon. Bye.
3: Barcola.
1: Evet.
0: Şimdi Barcola olağanüstü oynamaya başladı. İçeri evriliyor, içinden geçiyor, sağından geçiyor, solundan geçiyor. 18 içinde kısa mesafede çalımını atıyor. Ve tabii çizgide topu aldıkları için ikisi. Dembele neredeyse çizgiye basıyor. Yani Olise'nin yerinde. Karşında bir otomatik olarak bir bek geliyor Barcola'nın. Arkasında da stoperler var ve bir orta saha var. Yani böyle de bir duruma sokuyor rakibi. Şimdi rakip o zaman açılıyor. Açıldığı zaman merkezdeki kalabalık eksiliyor. Bu da terse döndükleri zaman Dembele için penaltı civarındaki toplar içinde Mbappe'nin elini rahatlatıyor. Yani o sıkışıklığı açtığı için merkezdeki adam da Mbappe. Belki bire bir kalıyor, ikiye bir kalıyor. Sağ taraftaki Dembele kesin bire bir kalıyor. Zaten bire bir kalınca sol ayağı çok iyi içeri çekip uzak direğe doğru da vuruyor. Nitekim aynı golleri de attı. Şimdi Barcola dikine oynuyor. Rakip arkasına koşuyor. Mesela Dembele ve Olise genel olarak ayağına isteyen oyuncular. Hatta zaman zaman Mbappe de. Ama Mbappe ve Barcola rakibin arkasına koşuyorlar. Bu çok önemli. O zaman ne oluyor? Defansı açıyor, kaydırıyor. Yani defans topun olduğu bölgeye diye bir de bu adam geçtiği için bir kişiyle bırakmak istemiyorlar. Dolayısıyla çok adamla oraya kaydırıldığında bir pas artı ters topa döndün mü birebirsin en kötü. Nitekim bu pozisyonları çok gördük. Onun için Barcola'nın çok büyük tesiri var. Hem Mbappe'nin attığı gollerde hem Dembele'nin. İş oradan başlıyor. Yani sahanın içinde iyi bir işçi Barcola. Yani yetenekli fakat bu arada süratli, çabuk, hem arkasına koçuyor hem ayağına alıyor.
1: Hiçbir ego problemi yapmadım.
0: Hiç. Bu hiçbir ego rahat. Problemi yok. İşçilik yapıyor. Yani onlara taşıyor.
1: Evet. Duel'e de bazen değiştiriyor hocam Deşan orayı ama Barcola da doğruyu buldu gibi
0: şimdi
1: duruyor.
0: Orada Due de çok iyi bir oyuncu. O da.
1: Hocam hiç adını geçirmedim. Şerki var.
0: Hiç. Neredeyse yani şans bulmadı.
1: Evet. Yani Olise'nin olağanüstü performansından dolayı hiç adı bile geçmedi.
0: Ama bu adam aynı zamanda koridor açıyor. Koridor açıyor kullanmak için. Barcola'yı
1: evet.
0: Yani düşünsene bazen o yedek kalıyor.
1: Hocam yani Deschamps 14 sene sanırım 2012'de geldi Fransız milli takımının başına. Önemli başarılar da elde etti. İşte 2018'i kazandı, 22'de final oynadı. Şimdi de en büyük favori gibi duruyor. Ama ona rağmen hep bir sıkıcı olduğuna dair bir genel bir anlayış vardı. İlk defa dörtlüyü beraber oynadı.
0: Sıkıcı oynatıyor. Sıkıcı dünya şampiyonu evet. Olmuş. Avrupa şampiyonu oluyor.
1: Şimdi de acaba bu dörtlüden birini eksiltip üçlüye dönebilir mi orta sahada?
0: Şimdi Deschamps bu dörtlüde aynı zamanda topsuz oyuncularla toplu oyuncuları da bir arada oynatmaya başladı. Yani toplu oynamayı seven Olise, toplu oynamayı seven Dembele, toplu oynamayı seven ama virgül koyuyorum topsuz rakibin arkasına koşan bir Barcola ve zaman zaman da Mbappe. Şimdi bu çok

0: önemli bir karışım. Burada Barkolo'yu onlardan ayıran, verin benim ayağıma, ben zaten geçiyorum, çok tekniğim, adamı çalımlarım demiyor. Tam tersi, arkaya topsuz kaliteli depar dağıtıyor. Yani kaliteyi yukarı çekiyor. Şimdi adamı anlatırken taktik dersinde meziyetlerini sıralarsınız. Şimdi topla başka, topsuz başka. Yani çok tutulması kolay bir oyuncu değil. En kötü ihtimal bek'in gitme ihtimali yok böyle oyuncular olduğu zaman. Bir saniye kaçırırsa gitti zaten. Platini'yle bir dörtlü var.
1: Evet, kare magic.
0: Orada Jires vardı, Tigana vardı, Fernandez vardı ve şey vardı, Platini. Şimdi bu ekip açıkçası Platini'nin olağanüstü tekniği, Jires'in ara koşuları, sızması, Fernandez'in ve Tigana'nın inanılmaz bir eforla, olağanüstü mücadeleyle oyunları adeta bir senfoni orkestrası gibiydi vallahi.
1: Hidalgo'ydu hoca.
0: Hidalgo'ydu, evet.
1: Sahaya ne kadar çok teknik ve zeki oyuncu atarsam top, ben o kadar topla oynarım. Çünkü o dönem
0: top yine kalır.
1: Sizin çok sevdiğiniz bir takım olan 82 Brezilya da öyle bir takımdı.
0: Evet. İşte Sokratesli, Zico'lu, Ederli falan. Ederli.
1: Yani, ama İtalya şampiyon oldu.
0: Evet.
1: O turnuvada. Evet. Ben seyirli kareye döneyim hocam. 2026 Fransa eğer kupayı kazanırsa siz iki dörtlüyü de izlediniz. Hangisi size daha yakın olur?
0: Şimdiki dörtlü farklı, ikincisi de farklı. Birincide akıl vardı ve geometri vardı. Yani hepsini böyle görebilirdiniz.
1: İlk baklavalardan biri diyebilir miyiz?
0: Baklavalardan biri diyebiliriz hatta. Diamond mu?
1: Elmasla
0: diyebiliriz. Evet. Ve bunlar aklıyla ve teknikle oynarlardı. Ama ikincisi, bugünkü dörtlü bana göre olağanüstü bir fizik yapısına sahip.
1: Dinamizm.
0: Olağanüstü sürat, olağanüstü hız, olağanüstü dribbling becerisi ve çok enteresan, çok tehlikeli bir top, bir pas demediğiniz zaman bile onu tehlikeye çevirecek kabiliyete, yeteneğe sahip bir dörtlü. Yani hatta bu dörtlüye belki Doe'yi, Çerki'yi de koymak lazım. Şimdi o bir dörtlü topla, pasla geliyordu şeye.
1: Platini Tigana.
0: Evet, Platini Tigana ve Jires pasla gelip orada çok güzel kombinlerle işi güzelleştirip ve golü yapıyorlardı veya pozisyon buluyorlardı. Hepimize de büyük zevk veriyor. Ama şimdi olağanüstü bir hız var.
1: Hocam, Fransa ile ilgili konuşurken herhalde bahsetmemiz gereken temel bilgilerden, temel konulardan biri de Clairefontaine. Sizden çok sık dinlerim. Oraya ziyaret de ettiniz, Clairefontaine Futbol Akademisi'ni. Mbappe de belli bir yaş grubunda oradaydı. Thierry Henry eskiden, Nicolas Anelka. Yani oradaki işleyiş ziyaretiniz, Fransa futboluna katkısı Clairefontaine'i sizden dinlemek isteriz.
0: Milli takım teknik direktörüyken ziyaret etme imkanım oldu. İzin de aldık. Bizi de misafir ettiler. Clairefontaine'i gezdim ben. Bütün odalarını, bütün sahalarını, şampiyonluk kurtardıkları yerleri. Tesadüf, bir takımda çalışması vardı, bayıldım. 10 dakika kendimi alamadım. Seyrettim. Şimdi burada önemli olan bir defa genç futbolcuyu bulabilmek, arayıp bulabilmek, eğitebilmek, hazırlayabilmek. Yani bir yetenek fabrikası kurmuş Fransa. Ve demiş ki 5 ila 10 yıl arasında sabredeceğim. Ve iki şey yapıyor. Bir tanesi arayıp buluyor seçimle. Ve direkt seyrederek başlıyor. Yani inandığı scoutlar çıplak gözle seyrediyorlar ki ben çıplak gözle ilk intibanın, oyuncuyu seyretmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve Clairefontaine'de çalışmalara başlatıyorlar. Eğitmeye. 12 yaşında başlıyor. Şimdi burada gündüz veya akşam teknik antrenmanı yaparken, daha doğrusu yeteneğindeki eksiğine yönelik antrenmanları yaparken, fiziğinin gelişmesine yönelik antrenmanları yaparken, psikolojisinin, sosyolojisinin gelişmesine yardım edilirken, aynı anda okul müfredatını da oradan bitiriyor işi. Yani okumayan yok ama bugün yazılı var, antrenmanımıza gitmeyelim, yarın işte böyle bir şey yok.
1: Hatta derslerinin de iyi olması gerekiyor hocam. Lisans
0: dersleri iyi olmayanı, hafif bir tehdit de var. Atarız almayız gibi. Şimdi burada olağanüstü bir fikir konmuş ortaya. Ve burası hakikaten, demin söyledim ben, altyapı fabrikası. Buradan çıkıyor. Devamlı çıkıyor. Çıkmaması mümkün değil. Buna benzer şeyler yaptık mı? Yaptık ama sabrımız yok. Şimdi bizim ülkemizde ben bakıyorum,

0: Olağanüstü bir tutku var futbola karşı. Olağanüstü bir sevgi var 86 milyonda futbola karşı. Bizde şöyle bir durum var. Tamamen kulüpler bunu üzerine almış durumda. Yani kulüplerin altyapısında gelişiyor bu olay. Clairefontaine kulüpler üzerinde bir yapı. Bu yapısal düzenleme içerisinde de hocalar olağanüstü kıymetli. Maaşı yüksek, liyakatı da yüksek. Şöyle ki 14 yaşı çalıştıran bir hoca senelerce 14 yaşı çalıştırıyor. Bu da liyakattır. Neden? Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bu liyakatı veriyorlar, o parayı, yüksek maaşı veriyorlar, o da yetiştiriyor. Öğretmenin mutlu olması gerekir ki performansı iyi olsun. Şimdi bizim antrenörlerimiz bir defa kulübün en az maaşını alanlar. Çoğu yerde en az alan tercih ediliyor, en çok bilen değil. O zaman teknik adamlar ne yapıyor bizde? Allah'ım, A takıma birine bir şanslı olsa da ben buradan oraya gitsem de ekonomimi düzeltsem. Haksız mı? Evde çocuk kitap bekler, bisiklet bekler. Biz buralardayız. Şimdi gelelim başkan ve yöneticilere kulüplerdeki. Bir defa ben başkanlığı kazanmış olan ekibin süresinin az olduğunu düşünüyorum yıl olarak. Dolayısıyla orada kalmasının tek sebebi başarılı olmak. Yani burada oraya ne kadar uğraşırsa uğraşsın altyapıyla hafta sonu maçının neticesi çok önemli. Yani ya arkadaş, ben en iyi hocaları getirdim. En bilgili hocaları getirdim. Birçok yüksek para verdim. Benden herkes şampiyonluk bekliyor A takımda. Şimdi böyle bir çelişkimiz var. İki, hiç sabrımız yok. İstiyoruz ki aldık oyuncuyu, bir sene sonra çıksın oynasın. Yok, öyle bir şey yok. Yani başkan ve yöneticilerin sistemdeki kendilerine ayıran bölümdeki rahatsız edici baskılar da bunu önlüyor. O zaman o da diyor ki ben genelliyorum bütün Türkiye'yi. Türkiye'de var 130 kulübe yakın profesyonel kulüp. Genelliyorum. O da diyor ki kardeşim ben o zaman buradan bu kadar yıl bekleyeceğime gider hazır yabancıyı alırım. Yaşlı da olsa tecrübeli derim. Bunlara ben bu paraları veririm. Anlatabildim mi demek? Aramızdaki fark çok açık. Bu. Yani takım kötü gittiği zaman ya sen altyapıya muhteşem yaklaşıyorsun, harika işler yapıyorsun, pedagojik formasyonu yüksek hocalara koymuşsun, efendime söyleyeyim, ilmi bilmi oraya sokmuşsun. İlimsiz bilimsiz altyapı olur mu? Yani orada psikolog da olacak, pedagog da olacak, sosyal hayatı öğreten de olacak, hepsi olacak. Ve bunun içinde futbolda da eğitim sürecini çok iyi götürecek yüksek dereceli hocalar olacak. Hepimiz maalesef bu hatayı yapıyoruz. Genelliyorum, kendimi de koyuyorum ki çalıştırdığım birçok takımda birçok genç oyuncuyu çıkarmama rağmen ben kendimi de suçlu hissediyorum. Mesela 21 yaş altı gezimiz bundan dolayıydı. Türkiye'ye bir sürü oyuncu çıktı. Var bu ülkede. Ama dediğim gibi bir kayıpta ya siz alt tarafla uğraşacağınıza bizim şampiyonluğumuzla uğraşın diyen bir kitleye direnmek çok kolay değil. Süren de az, 2 sene, 3 sene, göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Adamlar 10 senelik, 5 senelik neyse imzalar atıyorlar. Bu çalışmaya sabırla devam ediyor Fransa. Eğitim almadan, bakın sadece teknik eğitim değil, modern futbolda artık yeni gençler böyle hazırlanmalı. Eğitimiyle, fiziksel yapısıyla, gelişimiyle, taktiksel anlatımıyla, taktik anlayışı bir oyuncunun ne kadar yüksekse o kadar başarılı olma ihtimali de yüksektir. Dolayısıyla bunu bir bütün olarak akademi gibi düşünmek lazım ya. Hocalarımız, arkadaşlarımız beraber bu yolu yürüyoruz. İnanın bana bunu yapanlar oldu. Mesela Altın Ordu hakikaten bayağı bir uğraş verdiler. Kolay değil. Yani bu işin dedik ya eğitimi var, fizikseli var ama en sonunda da ekonomisi var. O ekonomide maalesef biz zaten geriye düşmüşüz. Önce öğreticinin mutlu olması lazım. Her türlü ekonomi de dahil. Standardını yükseltip kendisini prestijli hissedecek ki aktarabilsin. Biz bunları yapmadan mucize bekliyoruz. Oyuncu nasıl çıkmaz? Çıkmaz. Şimdi Clairefontaine dediğimiz zaman 2500 oyuncudan 25 oyuncu seçiyorlar. Öyle mi? Bu 25 oyuncuyu 12-15 yaş arası eğitiyorlar. 15'ten sonra kendileri Fransa içinde istediği takımlara veriyorlar. Bunların içinde bazısı problem olursa, bazısı oluyor.
1: Her oyuncu çıkacak
0: çıkmıyor, hali yok. Ona da destek veriyorlar.
1: Hayatın başka alanlarında.
0: Ekonomik destek, doktor desteği veyahut psikolog destek veriyorlar. Ve hepsinin kaydı var. Mesela ben de şu anda o günkü seçimlerdeki bütün oyuncuların kaydı var. Hatta hakkında hocaların raporu var. Düşün kaç sene geçmiş. Orada daha da taze. Ve liseden bakıyorlar, diyor ki kardeşim bir dakika ya. Bu oyuncu bizim çok iyi bir oyuncumuzdu. Nasıl oldu da böyle oldu? Yani peşini de bırakmıyorlar. Tabii bizde biraz muhakkak ki her anne için, her baba için evlat çok önemlidir. Bizim olduğu gibi. Hiç itirazım yok. Ama onu da bir düzenlemeleri lazım ailenin. Ne zaman, nerede, nereye kadar? Bu sorulara da biraz düşünmeleri gerekir. Şimdi tesis yapılıyor Türkiye'de. Ama Türkiye'de tesisle beraber bu söylediklerimizin de olması lazım sıralamada ki tesisle beraber bu yetenekleri kazandırabilelim. Yoksa kuru kuruya inşa etmek fazla bir şey ifade etmiyor. İçi yetenek ruhlarıyla dolmalı. Gıdasıyla, ekonomisiyle, okuluyla, uyku düzeniyle, saygısıyla, konuşmasıyla, yabancı lisanıyla, hepsiyle. Bunu yapabiliriz. Başarıya giden yolların bir sistemi var. Gençlere bunu aşılamak lazım. Bu gençleri buraya yönlendirmek lazım. Buradan bulmazsak, çıkmazsa nereden çıkacak? Sabır ve bu söylediğim, alt alta koyduğum sıralamadaki önemli unsurlar bir araya gelecek.
1: Çok fazla tabii başlık var hocam. Altyapı denilince sizin çok üzerinde hassasiyetle durduğunuz bir konudur.
0: Eğitim zihniyetimizi buna göre ayarlayacağız.
1: Medya eğitimi de veriyorlar,
0: evet,
1: futbolculara. 12-15 yaş arasında. Evet. Kapalı basın toplantı odalarında bir maçtan çıkmış gibi oyuncuyu karşısına alıyor.
0: Oradaki %100 şart.
1: Ve diyor ki sen oyundan çıkarken takım arkadaşına işte elini sıkmadın. Aranızda bir şey mi var? Provokatif sorular soruyorlar ki 19, 20, 21 yaşına geldiğinde zor durumda kalmasın böyle bir anda diye.
0: Başka bir şey söyleyeyim. Her hafta yayıncı kuruluşla anlaşma gereği official olarak konuşmak zorunda bir oyuncu hoca. Öyle mi? Hepimiz seyrediyoruz hafta içi de. Oyuncu da konuşurken doğru bir analiz edip ona göre güzel konuştuğu zaman inan bana benim çok hoşuma gidiyor ve takdir ediyorum. Benim gibi de çok insan da ediyordur. Klasiğin dışına çıkan artık gençler her şeyi öğreniyorlar. Bu da bir görev. Güzel konuşmak veyahut hitabet. Bu da bir şey.
1: Soğukkanlı kalmak, değil panik mi? Yapmamak değil mi? Medya karşısında.
0: Evet.
1: Çünkü milyonlarca, milyarlarca evet, belki insanlara evet, hitap ediyorsunuz.
0: Yani hocam, mimiğinden, jestine, konuşma şeklinden, kullandığın kelimelere kadar herkes dikkat ediyor artık. Neredeyse kıl kadar şeyleri bile görüyorlar her yerde. Dolayısıyla yani komple futbolcu olunuyor. Hani bazı oyuncuları hep anlatıyoruz ya, olağanüstü profesyonel dediği. Onların onlardan farkı bu zaten. Yaşantısı ve kendini geliştirme isteği. Gelişmek değişmektir ya. Ne kadar çok değişirsen o kadar çok gelişirsin.
1: Hocam tabii sohbet Dünya Kupası ile başladı. Çok derinleşti, güzel
0: yani. Tabii bu altyapı mevzu, Türk futbolu beni biraz daha ilgilendiriyor. Çünkü bunu yapabilirdik, anlatabiliyor muyum? Yapabiliriz hala da. Bu kadar gencin olduğu bir yerde yapılmalı yani.
1: Dünya Kupası ile başladık hocam. Dünya Kupası ile ilgili çok kısa birkaç beklentinizi sorayım. Daha sonra da izleyicilerimizle vedalaşacağız bu haftalık. Son 16 tur. Radyo Gol.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
4: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesmiyor.

0: nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Zirate gelenler yaşadı.

0: Günaydın, günaydın, günaydın. Herkese merhabalar. Yepyeni bir günün sabahında sizlerle birlikteyiz ve herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Herkese merhabalar. Günaydın dileklerimiz sizler için ve programımıza başlıyoruz. İyi bir pazartesi olsun, iyi bir hafta olsun, güzellikler sizlerle olsun, her şey gönlünüzce olsun diyerek yayınımızı başlatmış bulunuyoruz. Ve hattımızda da Sayın İlhan Uzundurukan üstadımız var. Sayın Uzundurukan radyomuzun icra kurulu üyesi, gazeteci, yazar abimiz. Sayın Uzundurukan günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, günaydın herkese, iyi haftalar.
0: Nasılsınız, nasıl bir Dünya Kupası oluyor, neler söylersiniz?
1: Vallahi Dünya Kupası gitgide tadından yenmez bir hal aldı. Meksika ve Kanada elendi ev sahiplerinden, bir Amerika kaldı. Meksika'da evet, yani İngiltere'ye ile eşleşmesi talihsizlik oldu. İlk yenilgide gitmiş oldu. Ama benim şeyime göre çok iyi de direndiler az kalsın da. Beraberliği yakalayıp maç bilirlerdi ama İngiltere tabii kadrosu çok güçlü ve daha tecrübeli ve daha dinamik oynadı. Yani buna bakınca yani iyi takımlar peyderpey gitmeye başladı. Hollanda, Almanya derken bir sürü takım, Brezilya oyun dışı kaldı. Yani bakınca bunların çoğu yarı final takımları diye konuştuğumuz turnuva öncesi. Burada Fas'ın acayip bir çıkışını görüyoruz. O zaten bir önceki Dünya Kupası'nda da üçüncülük, dördüncülük oynamıştı. Ama Avrupa takımlarının böyle büyüklerin elenmesi, şimdi zaten İspanya ve Fransa ile mi oynuyordu İspanya?
0: Evet.
1: Bir tane de
0: Portekiz İspanya var.
1: Evet, Portekiz İspanya'dan biri de gidecek şimdi. Arjantin'in yolu açık ama Arjantin de çok zorlandı. Gerçekten zorlandı. Yani hani o Ganalı Şaman'ın dediği az kalsın çıkıyordu yani.
0: Evet evet, yani orada bir enteresan bir süreç. Yeşil Burun arada muazzam karşılandı ülkesinde.
1: Karşılanmaz mı ya böyle bir şey? Yani Arjantin'e kök söktürdüler. Bakınca Fransa'da Paraguay'ı ancak penaltıyla yenebilirdi. Yani Paraguay bize yaptığını Fransa'ya yaptı. Fransa da açamadı Paraguay'ı. O penaltı işte penaltıyla geçti Fransa'da. Yani kapanan takımları açmak çok zor oluyor. Norveç'te mesela öyle acayip bir taktik disiplinle oynadı. İşte Haaland gibi bir çilingirin olunca da sen atlıyorsun. Yani bu iyi star sahibi olmak, yani starlar Dünya Kupası'nın şu anda damga vuruyor. Hepsi, yani kazanan takımlara baktığında hepsinin dünyaca ünlü bir starı var.
0: Norveç'in Brezilya karşısındaki üstünlüğü belki de sürprizlerin en büyüğüydü. Norveç yoluna devam ediyor. Son 8 takım arasına kaldı. Yani Neymar konuşturdu klasını son anda ama Erik Haaland'ın muazzam bir oyunu vardı ve Brezilya'yı tek başına adeta parça pinçik etti.
1: Ama kalecileri de önce penaltı kurtardı maçın başında. Ondan sonra da yani ondan fazla pozisyonu kurtardı. Çok iyi kurtarışlar yaptı. Hatta bir tane seken top 90'a gidiyordu, onu bile çıkardı.
0: Tabii 14. dakika

0: Dakikada penaltı kurtarmak, takımı tutmak demek.
1: Aynen orada orada golle başlasa aslında Vinicius atacaktı, vazgeçti ya da kenardan dediler ki sen atma dediler.

0: çeyrek final görmesi de çok güzel oldu. Ama Brezilya sevenler üzüldü tabii.
1: İngiltere Meksika'yı ev sahibini yendi. 3-2 sabah 4'te başlayan bir mücadeleydi o. Ve yaklaşık 1 saat önce bitti. Ve 3-2 ile İngiltere kazandı. Hatta İngiltere maçı 10 kişi tamamladı. Enteresandır. Kırmızı kartlar da çıktı.
0: Ya bölüm bölüm ya uyumuşum arada bazen.
1: Kuansa atıldı 54. dakikada.
0: Çünkü maç 3'te başlayacak diye bekledim. İşte bir saat geç başlayınca.
1: Evet, yağmur ve
0: diğer şeyler. Yani yağmurdan sonra da acayip bir nem oldu. Neredeyse siste oynanıyormuş gibi. Yani yukarıya doğru kamera açısı genele çıkınca stadın tepeleri sisli gibi bir görüntü oldu. Çok böyle nem de oldu. Yağmur tabii şeye yaradı. İngiltere'ye yaradı. Yani bala bak yani. Yağmur yağdı ve sıcakta oynayan Meksika, serinde oynamak, yağmurlu havada oynamaya alışkın İngilizlerle mücadele etti. Yani hani normal İngiltere güçlü kadrosuyla hani bu seçimde böyle çok şey yapıyorlar işte onu almadın bunu almadın diye ama adam bir onunla devam etti. Hani bu kadar Meksika'dan dirençli açıkçası beklemiyordum yani bayağı direndi Meksika. Çünkü hemen öne geçince İngiltere yani oyunu iyi götürdü. Çok da zorlanmadı ama o arada işte penaltılar falan, kırmızı kartlar iyi bir aksiyonlu maç oldu.
1: Peki Sayın İlhan Uzundurukan'la birlikteyiz. Zamanı beraber paylaşıyoruz. Efendim Dünya Kupası'ndan ülkemize geçelim isterseniz. Neler yaşanıyor, neler söylersiniz?
0: Vallahi herkes tabii transfere bakıyor artık Dünya Kupası'nda. Türkiye'nin yarısı Almanya'yı tutar, Almanya'da elendi. Brezilya'yı tutanlar vardır çok. Çoğunlukla o da gitti, şimdi kaldı. Büyük bir Fas hayranlığı var Türkiye'de yeni gelişen. Bir de Arjantin Messi beklentisi var. Tabii İspanya'nın Navalı, İspanya'nın Mbappe ile Fransa'nın takip edilmesi var ama herkes işte Fenerbahçe'nin aldığı oyuncular, sezon açılışı, şimdi Avusturya kampı, artık Galatasaray niye bekliyor, Beşiktaş işte oyuncular alıyor, Trabzon bayağı bir oyuncu yeniledi kadrosunda. Bunlar yani Türkiye'deki konuşma gündem bu şu anda, transfer.
1: Peki dilerseniz birazcık da özellikle son dönemde yaşanan bu teknik direktör kıyımından bahsedelim. Dünya Kupası'na veda eden bütün takımların teknik direktörü sistemden dışarı çıkartılıyor. Hatta Almanya'da şimdi Jürgen Klopp geldi, Nagelsmann bile gitti. Neler söylersiniz bu konuda? Montella ile devam diyenlerdensiniz siz hep.
0: Montella, Nagelsmann'ın kovulması ya da ayrılması normal. Almanya her Dünya Kupası'na giden bir takım. Gidince kaç kere de Dünya Kupası'nı kazanmış bir takım. İkinci turda 16'da, ikinci turda gitti. 16'ya bile kalamadı. Onun normal yani sonuçta bizim gibi olan takım yok yani. Bizimki farklı bir şey. Biz 75 yılda iki kere gitmiş bir ülkeyiz yani. Yani 80 yılda hatta iki kere gitmiş bir ülkeyiz. Yani,
1: hatta 1930'u da sayarsanız 30'dan bugüne neredeyse 100 yıla yakın sürede iki kere gitmişiz.
0: İki kere gittik. Öyle olunca da bu iş başka bir şey. Bizimki başka bir şey. Yani şimdi Fransa'da hoca değiştiriyor. Belki şampiyon olmasına rağmen değiştiriyor. Deschamps gidip Zidane geliyor. Yani onların başka bir şeyi, başka bir hedefleri var çoğunun.
1: Peki Sayın İlhan Uzundurukan'la birlikteyiz. Zamanı paylaşıyoruz. Değerli yorumlarıyla bize renk katıyor. Efendim şimdi Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ederken sizin final düşünceniz tabii elenenlerle birlikte tamamen farklı bir noktaya kaldı. Ne söylersiniz, böyle eften püften bir final olur mu böyle enteresan takımlar?
0: Yok ya, eften püften olmaz o işte. Yani burada görünen Fransa, Arjantin, Fransa, İspanya, Portekiz İspanya'yı yerse,

0: Portekiz'in şansı da yükselir. Ama bir tarafta sanki Arjantin olacak, diğer tarafta Avrupa'dan bir takım olacak gibi görünüyor.
1: Şimdi tabii dün berabere kaldı Beşiktaş hazırlık mücadelesinde. Birazcık da kendi ülkemizden bahsedelim. Daha çok gençlerle oynadığı bir süreç var. Sessiz sedasız hazırlıklarına başladı. Bu sene Beşiktaş biraz sessiz ama ayağı sağlam yere basarak mı gidiyor? Böyle Önder Bey gibi. Önder Bey de böyle sessizdir. Küçük yorumlar yapar ama böyle enteresan noktalara vuruşlar gerçekleştirir.
0: Keşke yani bu kadar paraları savurmadan önce Önder Hoca ile anlaşsalardı. Beşiktaş yani çok bir şey yapmasına gerek yok. Hep söylüyorum yani Fener'le Galatasaray'ın bu acayip bir rekabeti olacak bu sene. Çünkü Aziz Yıldırım bir yıllığına geldi ve mutlaka şampiyon yapıyor, yapmak isteyen uğraşacak. O zaman artık parasına bakmadan oyuncular alacak. Bakmayın şimdi sanki hiçbir şey yapmıyormuş gibi duruyorlar ama muhtemelen bütün çalışmaları hızla devam ettiriyorlardır. Kaynak bulmak açısından da sıkıntıları var. Şimdi bir de 7 milyon euroluk ceza da geldi. O cezayı itiraz edeceklerdir. Mutlaka indirim için pazarlık edeceklerdir. Ama Galatasaray şimdi Icardi'nin durumu, Icardi'nin kalma durumunu daha yüksek görüyorum ben. Osimhen, Icardi varken Duran'ı alıyor. Öyle olunca da tabii Galatasaray Lemina'yı beğenmiyor. Yani Lemina'yı eğer mesela ben Fenerbahçe olsam Galatasaray Lemina'yı bırakırsa hemen alırım orta sahaya. Lemina kalitesinde bir güçlü destek atarım. Yani Galatasaray hala bu kadar 4 şampiyonluğun üstüne kadrosundan oyuncu kaybetmemesi ilginç. Yani Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için aslında Galatasaray'dan oyuncu alması gerekir. Galatasaray'dan oyuncu çalması gerekir ki rakip güçsüzleşsin. Rakip hala güçlüyken sen ondan daha güçlü yapmaya çalışmak yerine ondan önemli oyuncularından bir ikisini almak gerekir. Herhalde bir bildikleri vardır. Bu kadar iddialı geldiler Fenerbahçe yönetimi. Ama bunu yapamazlarsa da orada da büyük bir sıkıntı çıkar.
1: Fenerbahçe yönetiminin özellikle İsmail Kartal üzerinden oyunu şekillendirmiş olması, olası bir iki haftalık kayıp, hatta Şampiyonlar Ligi'nde şimdi 21'inde ön eleme oynayacaklar, sorun teşkil eder mi? Hemen bir değişim tetiklenir mi?
0: Hemen bir değişim yapamazlar ama kötü başlarlarsa 5-6 haftada tabii ki başka bir radikal değişikliğe gitmeleri gerekir. Ama İsmail Kartal takımları sezona iyi başlar. Yani işte ön hazırlıkları iyi yapar, diğerleri kadro kurar. Diğerleri sıkıntılı dönemdeyken o aradan biraz puan farkını da açardı. Ama burada tabii Galatasaray'ın dediğim gibi hiçbir kaybı olmaması, Osimhen'in sezon başı kampında olması falan Galatasaray'ın da güçlü bir şekilde lige başlaması sağlar. Öyle olunca da hani Fenerbahçe orada bir iki kayıpta Fenerbahçe çok sıkıntılı duruma düşer. Galatasaray bütün maçlarını kazanırsa falan fikstürüne de bakmak lazım tabii. Ne zaman Galatasaray Fenerbahçe maçı eşleşecek? Genelde sonuna doğru bırakıyorlar o maçı. Fikstür çekiminden sonra da biraz daha tahminler netleşir.
1: Ev sahiplerinden ikisi gitti. Dünya Kupası'na tekrar dönüyorum. Sadece Amerika kaldı. Amerika'da bu sabaha karşı 0-3'te Belçika ile oynayacak. Şimdi Sayın Uzundurkan, top oyunda daha çok kalıyor, daha çok gol atılıyor. Yeni kurallar biraz pozitif etki yaptı mı, ne dersiniz? Mesela kendini yere atan futbolcu hemen ayağa kalkıyor. Çünkü biliyor ki bir dakika takımı yalnız bırakacağım. Eyvah eyvah eyvah diyor. Topun oyunda kalma süresi 2022 yılına göre 4,5 dakika artmış efendim.
0: Daha da artar. Zaten Dünya Kupalarında topun oyunda kalma süresi daha bizim liglere göre

0: Çok daha uzundu. Bizimkilerde bir 15 dakika falan daha fazla kalır bu kural. Çünkü bizde herkes yatarak zaman geçirerek dinleniyordu. Bu kural bizde uygulanırsa biz de kenarda 2-3 oyuncuyu da görebiliriz. Yani bir takım 8 kişi mücadele ettiği dakikalar olabilir. Orada da karışıklık olur. Çok dikkat etmek lazım. Erken girdi çıktı falan. Bu kural çok iyi bir kural bence. Herkes yalandan atıp hem dinlenmek hem de işte takımı toparlamak için zaman çalmak için kaleciler bir dakikada bir degaj yapıyorlardı işte
1: O 5 saniye,
0: paslaşmalar.
1: bizde o 5 saniye kuralı falan uygulanır mı?
0: Yani 5 olmaz da 10 saniyeyi uygular. Yani hani ama abartı üstüne abartı vardı yani. Biliyorsun bir kaleciye sarı kart gösteriyorsun. Kaleci ondan sonra her topu oyuna sokuşta neredeyse bir dakikayı çalıyordu. Yani ikinci sarı karttan kırmızı uygulaması yapılmadığı için orada öyle bir şey vardı. O da ortadan kalsın. Yani top oyunu işte top toplayıcı verdi vermediği yerine işte toplar kenarda falan. Bizde tabii o top toplayıcılar bayağı bir önemliydi. Şimdi o kural gelecek mi gelmeyecek mi ne kadarını Türkiye uygulayacak onları da göreceğiz.
1: Efendim, bomba bir gelişme yaşandı biliyorsunuz. Daha önce benzeri görülmemiş bir uygulama. Bir maçlık cezası kaldırıldı Amerikalı Bologun'un ve son 16 turunda Belçika maçında oynayacak. Hatta Trump da Infantino Efendi'yi arayıp teşekkür etmiş. Ya bu ne rezilliktir efendim.
0: Trump'ı ben sana söyleyeyim,
1: Ya
0: Trump
1: verin
0: rica
1: kupayı
0: eder.
1: Amerika'ya rahatlayalım bari.
0: Trump rica ederse Belçika kazanırsa maç yeniden tekrar edilir, bir kulp bulunur
1: Belçika'ya
0: yani.
1: ambargo
0: Trump dünyayı karıştıran adam, futbolunu da karıştırıyor bu gidişte. Tabii bu da bir normalde başka takımlarda bundan sonra başvurunca nasıl yapacaklar bilmiyorum yani. Ceza kaldırmak ne demek? Yani o zaman silinen ya da hani ikinci turdan sonra çeyrek finalden sonra işte eski kart cezaları siliniyor falan gibi uygulamaları öne çekeceksin o zaman.
1: Enteresan bir durum söz konusu oluyor. Efendim, şimdi tabii bir de çok önemli bir organizasyonu geride bıraktık. O da Kırkpınar. Seyrettiniz mi?
0: Oradaydım, gittim de
1: Aa, Kırkpınar'a mı gittiniz?
0: gittim çok yani
1: Herkes oradaydı.
0: ben ilk defa evet gittim ve orada büyük bir stadyum var, güreş stadyumu var. Etrafında bütün markaların standları falan bayağı bir festival tadında ve Erkan da ilk defa baş pehlivanlık güreşine çıktı ve kazandı. Yani olağanüstü bir seyircisi var bu işin. Ben çok hani nasıl kimin kazandığını normal güreş gibi anlamıyorum. Belli bir yerden sonra puanlamaya geçiliyor ve puan normal güreşte kazanmadığın bir oyunla puanlamada kazanıyorsun. Dün de rakibi çok iyi güreşti ama Erkan her seferinde oradan kurtuldu ve sonra da baş pehlivan oldu. Tabii bütün halkın büyük ilgisi olduğu için politikacılar da oradaydı. İbrahim Başkan da herkese ödül verdirerek herkesin gönlünü almış oldu. Çok da güzel bir organizasyon oldu.
1: Evet, Erkan Taş kazandı. Hemen onu da belirtelim. Bu arada Aktürk de üst üste ikinci finali kaybetmiş oldu. Ona da üzüldük tabii. Ama güzel bir mücadele oldu. Efendim, var mı eklemek istediğiniz?
0: Yani bu U17 basketbol
1: Aa, evet, onlar da
0: takımı
1: yani
0: evet
1: yarı
0: onlar
1: finalde kaybedip üçüncülük mücadelesi heyecanı.
0: da orada da işte Avustralya'ya kaybettik. Yani sonuçta ama çok iyi bir kadro. Özellikle
1: Bir de 77-69 yani öyle kötü de kaybetmedik yani.
0: bir şey İbrahim Kutlay'ın oğlu Ömer Kutlay'ın büyük bir star olma yolunda, babası gibi.

0: hem yakışıklı hem de el üstünden üçlükleri falan acayip güzeldi.
1: Darius da çok iyi orada. Darius'a da bir parantez açmak
0: lazım. Yani çok iyi bir seri yapıp 13'ten geldik yarı finalde. Ama işte Sırbistan yine bulmuş bir tane star. Çocuk hem atlet hem uzun boylu hem bütün atışları girdi falan. Bizi denize döktü. 12-0'lık bir seri yaptı. Oradan da yani zaten Amerika ile de oynasak Amerika önüne gelene yüzün üstünde attı. Ama iyi bir U17 takımı var. Bu da basketbol için sevindirici. Tabii Ünal Bey daha iyi anlatır bunları.
1: Bu arada A milli erkek basketbol takımı da FIBA 2007 Dünya Kupası Avrupa elemeleri birinci tur C grubunda bu akşam saat 19'da Sinan Erdem'de İsviçre ile oynuyor. 6'da 6 hedefliyor.
0: Yaparız, orada da 6'da 6 olur. Bosna kadar zorlanacağımızı düşünmüyorum burada.
1: Biz artık voleybol ve basketbol ülkesi mi olduk acaba? Futbola çok daha az mı yatırım yapsak?
0: Yok, futbolda da kötü değiliz. Futbolda da ilerliyoruz. O arada handbolde de milli takımın başarıları var. Yavaş yavaş bütün sporlarda. Burada tabii jimnastiğin başarısı var ama atletizmi bir türlü çözemedik. Atletizm olmadan da sporlar olmuyor.
1: Efendim, harikasınız.
0: Sen de öyle. Tekrar İzmir'den yayınlara başladın. İnşallah böyle de hem dinlenirsin hem de yayınları aksatmamış olursun.
1: Evet, pek dinlenecek gibi gözükmüyorum. Annem yine böyle hastaneye götüreceğim bugün falan ama onu iyi görmek
0: şehrin,
1: mutluluk veriyor.
0: Şehrin stresinden de kurtulmak.
1: Tabii canım, tabii. Daha iyi. Tabii, çok çok teşekkür ederim efendim. Sağ
0: olun. Ben teşekkür ederim sana. Hadi tekrar iyi yayınlar.
1: Evet, Sayın İlhan Uzundurukan ve Radyo Gol ailesine de şükranlarımı iletiyorum. Gerçekten bu zor sürecimde benimle birlikte oluyorlar. Beni yalnız bırakmıyorlar. Ve onlar da bu anlamda yani genelde hani teknoloji çok ilerledi tabii. Radyocular daha farklı tanımlamaların içerisine girip daha farklı yerlerden daha farklı yayın felsefeleri ortaya koyuyorlar. Ama şunu söylemekte fayda var. Buradan yayın yapmanın zorlukları da var, tehlikeleri de var. Ama dediğim gibi bu hadisede benim yanımda olmuş olmaları ve anne denilen öğe gerçekten çok kıymetli sevgili dinleyenler. Yani buraya geliyorsunuz, gözünün içine bakıyorsunuz. Siz de aradığınızda mutlaka sesini duyduğunda heyecanlanıyorsunuz. Kaç yaşında olursanız olun. Ben bugün 55 yaşında, 56 yaşında bir adamım. Annem 80 yaşında. Ama hala benim gözümde işte beni elimden tutup ilkokula götürdüğü an o heyecanı, o coşkuyu yaşıyorum. Lütfen ben reklama gideceğim ya, sizden bir ricam var. Reklamları dinlemenizi de istiyorum tabii ama ya bir annenizi arayın ya. Bu sabah eğer sabah sabah annen niye aradı diye size sorarsa anneciğiniz, deyin ki bir tane manyak radyocu var. Annenin babanın ne kadar değerli olduğunu anlattı sabahleyin. Eğer arabada beraberseniz ya da evde beraberseniz de gidin bir sarılın. Hakikaten çok değerli, çok özel, çok kıymetli. Yani çünkü bazı değerler onları kaybettiğinizde ya da onlar sekteye uğradığında size daha farklı bir gülümseme geliyor. Ya da daha farklı bir hüzün geliyor. Devam edeceğiz. Ayrılmayın.
2: Reklam

0: Reklam.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Efendim, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Ve hattımızda kim var? Tabii ki namı değer villacı Fatih var. Mehmet Fatih Gedik hocam var. Hocam.
1: Günaydın, günaydın Emre Bey. Vallahi öyle bir enerjiniz yüksek ki maşallah.
0: Good morning. Şey vardı biliyor musun hocam? Good morning Vietnam diye bir film vardı. Evet. Robin Williams'ın.
1: Evet, evet. Ben onu ofise girerken bazen yapıyorum. Good morning Vietnam diye. Ama enerjiniz maşallah. İzmir'desiniz. Hoş geldiniz. Belki İzmir'in enerjisidir diyelim. Ne diyelim?
0: Hocam, İzmir'de enerji kalmamış. Ben sana
1: ya dünkü trafikten sonra gerçekten inanılmaz.
0: Hocam hani, o ne? Hani siz... Ya ben Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece yola çıktım. Sabaha karşı. Hocam ben dedim ki İstanbul herhalde İzmir'e akıyor. Yani ben bu kadar kalabalık görmedim. Mesela bir şey var böyle yolda Susurluk'ta bir tostçu var. Orada durduk. Hocam önünde evet. Bir kilometre kuyruk var. Dedim gelmiyorum bir daha buraya. Başka yeşime dedim ki tost ekmek yap dedim yolda yeriz biz.
1: Evet evet. Ya şey gerçekten inanılmaz. Biz zaten göç alıyoruz memlekete. Ama bir de tabii böyle yaz dönemlerinde özellikle İstanbul'dan işte Türkiye'nin birçok yerinden turizm anlamında da geliyor ama tabii yollarımız zaten mevcutta kalabalıklaştı şehir. Yeni yol yatırımı da olmadığı için yani yıllardır gidiyorsunuz geliyorsunuz İzmir'de aynı yolları kullanıyoruz. O yüzden de artık gerçekten yetmiyor. Yani dün ben Urla'dan yani şöyle söyleyeyim. Yani siz İstanbullular alışkınsınızdır ama bize çok tuhaf
0: hocam,
1: geliyor.
0: Hocam lütfen bana İstanbullu demezseniz çok sevinirim.
1: Tamam. Yani İstanbul'da alışkınsınız ama şöyle söyleyeyim. Hani Urla'dan Güzelbahçe Kavşağı hani tahmin şöyle söyleyeyim. 7 kilometre falan maksimumdur herhalde. 47 dakikada geldim. Yani o yüzden biz alışkın değiliz. Ama eşim hatta yemeği hazırlamış ya neredesin dedi. Ona navigasyon görüntüsünü attım. İnanmıyorum dedi. Yani böyle bir kıpkırmızı hani yolda kaza yok herhangi bir şey yok. Hiçbir şey yok sadece kalabalık. O yüzden yaz ayları gerçekten trafik anlamında İzmir çekilmez hale geliyor.
0: Hocam şöyle bir soru muydu o? Neredesin hayatım ya da neredesin sen hala? Niye gel?
1: Ya Urla'da bir kampüs yapıyoruz şu anda gayrimenkul kampüsü. Tabii cumartesi pazar inşaat tadilat hep oralardayız. Ama hani neredesin sen şeklinde değildi ama hani neredesin hani yemek hazır çocuklar bekliyoruz falan diye. Ben diyorum Allah'a dedim gelemiyorum yani şu an arabada uçmuyor henüz.
0: Aa öyle evler kaldı mı geceleyin çocuklar falan ailecek oturup böyle yemek yediğimiz. Genelde herkes tabağını alıp televizyon başına geçmiyor mu?
1: Ya şöyle pazardan pazara bunu bir sürdürmeye çalışıyoruz Emre Bey. Hani artık tabii çocuklar ergenler 18 yaşındalar onları yakalamak çok zor. Yakaladığımızda da kaçırmak istemiyoruz. Dün yakaladığımız nadir günlerden bir tanesiydi diyelim.
0: Evet çok kıymetli hocam ya çok değerli yani evet. Ben hep söylüyorum yani genç arkadaşlar da bizi dinliyor ne olur diyorum ya ne olur özlüyorsun çünkü mesela ben sen aynı kuşaktayız namı değer villacı evet. Mehmet hocamla birlikteyiz hatırlar mısın cowboy filmleri olurdu şimdi bak arabasının sabah başında onda. Evde falan değil mi sabah onda pazar günleri evet. Anneler ya. Böyle birinci mutfakta de. Menemen yapar ya da pişi yapar. Böyle o aynen. Hava soğuktur hafif. İzmir'de biz gaz sobası yakardık. Onun başına otururuz. Ailecek John Wayne çıkar. Böyle değil mi?
1: Bazen yayın bozulur, antene çıkılır, anten düzeltilir.
0: Ya bir de burada EPT'yi de çeker. Yunan kanalı falan onlara bakılır. Saat 12'de evet. Hikmet Şimşek'le şey başlar. Klasik müzik.
1: Evet şey sonra öğleden sonra da işte Evet Hayır yarışması vardı pazar günleri.
0: Böyle ya, Erkan gibi. Abiyle rahmetli Erkan Yolaç'la.
1: Evet Erkan Yolaç'la Allah rahmet eylesin. Sabahları işte Şira vardı, He-Man vardı, Volt.

0: Ram vardı. Sabah 10'da falan başlar. Ama o Star zamanı mı? O şeye mi geçmişti o
1: tabii
0: zaman?
1: Tabii. Bizim zamanımızda bizde Shira Mira yoktu hocam. Bizim zamanımızda ben sana söyleyeyim. Heidi vardı. Pembe
0: Neydi
1: Panter
0: vardı?
1: vardı. Ondan sonra bir de şey
0: Kuşeli
1: vardı.
0: vardı.
1: Tom ve Jerry vardı. Şey vardı
0: Evet.
1: hocam. Ben onu çok severim. Hop hop hop. Değiş ton ton. Değiş ton ton
0: Evet,
1: vardı biliyorsun.
0: evet. Bir de çizgi vardı böyle, çizgi gidiyordu böyle. O çekirdek şekle giriyordu, böyle bir şey vardı.
1: Şey,
0: Hatırlıyorum, o
1: bir
0: var
1: de
0: işte.
1: mesela gülüyordu. Falan yapıyordu.
0: Aynen o, aynen o, evet.
1: Meraklı,
0: Şimdi bunlar
1: meraklı,
0: çocuklara
1: meraklı mıydı?
0: anlat.
1: Neydi onlar? Meraklı mıydı?
0: Meraklı, evet. Çocuklara anlatsak hiçbir şey anlamazlar yani şu
1: Tabii canım, bu manyaklar ne diyor
0: anda.
1: derler.
0: Vallahi billahi.
1: Yani işte ben hep diyorum ya, benim kuzenin o kızı var. Kıza dedim ki, ya dedim bak ne şanslısınız. Sizin zamanınızda dedim her şey var. Cep telefonu var. Sizin zamanınızda yok muydu biz dedim cep telefonu falan. Ne gezer hayatım? iPad de mi yoktu dedi.
0: Tabii
1: iPad de mi yoktu dedi.
0: yani. Ya ben işte arkadaşla buluşacağımız zaman ne bileyim Konak'ta işte saat kulesi önünde saat
1: YKM'nin
0: 10'da
1: önünde hocam. YKM klasik.
0: Tabii klasik YKB. Hani başka markalar söylemeyeyim diye şey yaptım. Orada buluşurduk ve saat 10 mesela gelmez. Haberin yok. Bir yarım saat daha bekleyeyim giderim dersin falan.
1: Tabii,
0: Ya
1: ele
0: onları
1: kızsa
0: yaşamıştık.
1: mesela ağaç olmayı kabul edersin böyle.
0: Tabii ben bir buçuk saat
1: Sorarsın.
0: beklediğini biliyorum.
1: Vay. Yok hocam, ben 5 dakika beklerdim giderdim. Arkadaşlarım da bilirdi onu. Hiç yani. Zaten ben bir tek karımı tanıdım. Başka kimseyi tanımadım. Şu anda karşımda yayını dinliyor da. Peki hocam, ne olacak bu ekonomik durum? Ve özellikle gayrimenkul ve en önemlisi asıl soru, dolar, altın, euro bariteleri nasıl şekillenecek? Top sizde.
0: Vallahi Emre Bey, ülkemizde önemli bir toplantı var biliyorsunuz.
1: NATO
0: Zaten
1: zirvesi.
0: aylardır hazırlanıyor. Tabii bu bir güvenlik zirvesi ama artık dünyadaki her şey birbirine girdiği için artık güvenlik sorunları ya da güvenlikle ilgili bütün gelişmeler hangi ülke olursa olsun dünya piyasalarını etkilediği için ülkemizde yapılacak bu toplantı da tüm piyasaların takip ettiği, oradan çıkacak her cümlenin, her kelimenin yorumlanarak bir şekilde piyasanın aşağı ya da yukarı yönünü seyretmesini sağlayacak bir olgu olarak bekleniyor. Yarın Ankara'da bütün önemli liderler, dünya liderleri Ankara'da toplanacaklar. Tabii bunun bir sakinliğini yaşıyoruz. Şu anda sabah piyasalar açıldığında işte Uzak Doğu borsalarında bir yukarı yönlü bir hareket vardı. Altın zaten bir aşağı bir yukarı oldukça stabil. Hani şu anda piyasayı da aslında kitlemiş durumda altındaki bu durum. Çünkü altındaki o hızlı yükselişten sonra gelen bu gerileme oradaki altın maliyetinde olan insanların, yüksek maliyette olan insanların tekrardan altının yukarıya çıkmayı beklemesinden dolayı hareket etmemesini sağlıyor. Bu da piyasada bir şekilde durgunluğa yol açıyor. Bütün bunların takip edildiği bugün de günlerde bence biraz borsa kendine gelecek. Altında böyle ciddi bir yükselişin olması için herhangi bir kısa vadede sebep görmüyorum açıkçası. Tabii bu kesinlikle bir yatırım tavsiyesi ya da şey değil, bu benim görüşüm. Onun dışında da dolar zaten dünyada güçleniyor ve güçlenmesiyle beraber dolardaki artış da kademe kademe devam ediyor. Tabii burada biraz bizim Merkez Bankamızın da dövize olan kendi dış borçlarımızdan dolayı dövize zaman zaman müdahalesi oluyor. O yüzden de böyle hızlı artışlar yerine kademeli kademeli artışlar meydana geliyor. Tüm bunların takip edildiği bir haftayı ülkemizdeki açıklamalara bağlı olarak takip ediyor olacağız. Ama şu anda böyle pazartesinin ilk dakikalarında çok hızlı, çok böyle şöyle yapalım, böyle yapalım diyebileceğimiz bir şey yok. Uzun zamandan beri sakin seyredecek bir haftaya giriyoruz diyebilirim Emre Bey, ekonomik açıdan. Gayrimenkul tarafına bakacak olursak da gayrimenkul tarafındaki durgunluk gerçekten hani ülkenin yıllarca ekonomik anlamda dinamosunu oluşturan gayrimenkul inşaat

0: sektörü, yani işte bunun çimentocusundan tutun da kiremitçisine, işte orada çalışan işçisine kadar birçok yeri ekonomiyi canlandıran bir olguydu. Ancak son zamanlarda gerçekten gerek satışlara bağlı olarak üretimin azalması, üretimin azalmasıyla beraber işte oradaki diğer unsurların da ekonomiye olan katkısının azalması gayrimenkul sektörünü bayağı geriletmiş durumda. Fiyatlar, hep söylüyorum, cidden maliyetlerin altında bile satışların olduğu bir süreci yaşıyoruz. Yine insanlara pahalı geliyor olabilir ama pahalı gelmesinin sebebi gayrimenkulün pahalı olması değil, alım gücünün azalması. Bunu hep söylüyorum. Gayrimenkul, hani arsayı aldın, üstüne yaptın, tekrar karını koydun ve satmaya kalktığında ki haliyle satılamıyor şu anda. Satılamadığı için de maliyetin altına satmak durumundayız ama halk, sonuçta tüketici de haklı, hala yüksek diyor ama yüksek olmasının sebebi tamamen gelir dağılımı ve alım gücünün azalması. Bu şekilde yorumluyorum ben. Özellikle de gayrimenkul ihtiyacı olan ve bir şekilde de parasını faizde büyütmüş ya da faizde bir gelir elde etmiş insanlar için hep söylüyorum, gerçekten bir alım zamanı gayrimenkulde. Sonuçta ben bütün satıcılarımıza gittiğimizde şunu söylüyorum: gerçekten bir şeye ihtiyacınız yoksa şu an satma zamanı değil. Çünkü hiçbir şey ederinde maalesef satılamıyor.
1: Peki. Dünya Kupası diyelim biraz. Brezilya elendi ya. Brezilya.
0: Evet, yani Haaland onun da ipini çekti. Gerçekten hani Hulk gibi bir adam. Bayağı böyle heybetli zaten. Gerçekten Brezilya gibi bir ekolün elenmiş olması bu anlamda. Zaten hani Güney Amerika'da, işte Meksika'da elendi.
1: Kanada'da Avrupa'nın... elendi. Amerika'da evet. Elenmesin diye her şeyi yapıyorlar. Kırmızı kartlı oyuncuların cezasını falan iptal ediyorlar.
0: Evet evet, yani baktığımızda hani dünkü maçlarda işte Fransa, Norveç, İngiltere, hani Avrupa'nın üstünlüğü gerçekten Dünya Kupası'nda damgasını vurmuş durumda. Hani oradaki o şemadan dolayı, işte öbür taraftan Arjantin'in gelme ihtimalinden dolayı, hani bu grupta da olsa bence Arjantin'in de çok çıkabileceği tahminini bulunmuyorum. Ama Dünya Kupası'nda Brezilya gibi bir rengin, sarı rengin elenmiş olması tabii ki önemli. Hani ben başlangıçtan beri hani İspanya, tabii Fransa diyordum ama tabii ben o şeyi hatırlamıyorum, bilmiyorum aynı taraftalar mı, iki tane şey var ya, sol taraf sağ taraf, hani öyle bir final olabiliyor mu ya da yarı final mi olur artık bilmiyorum ama İspanya Fransa diyordum ama herhalde şu anda Fransa Arjantin gibi bir tahminim var. Tabii çok geç saatlerde olması bazen izleyemiyoruz çoğu maçı, gece olanları özellikle, ama heyecanını takip ediyoruz tabii ki. İnşallah ülkemizin de daha yukarılara çıkacağı bir Dünya Kupası'nı bir sonraki 4 sene sonra yaşarız diyoruz Emre Bey. Çünkü gerçekten çok üzüldük. Hani gördüğümüzde de futbolu izlediğimizde de kesinlikle en azından bu aşamalarda orada olmamız gerekliliğini görüyoruz. Çünkü hani bu kadar çabuk elenmeyi gerçekten hak etmiyorduk. Ülke olarak da bence futbolcular da kendilerine zaten hiç yakıştırmadılar.
1: Tabii o yüzden İnşallah. Villaları almıyoruz demişler mesela. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu aramışlar. Demiş ki Hakan Çağlanoğlu başta olmak üzere biz villa falan istemiyoruz hocam demiş. Teşekkür ederiz demiş. İbrahim Bey de demiş ki ne olursa olsun biz vereceğiz demiş. Oraya 4000 villa yapıyoruz demiş.
0: Evet, yani ya vallahi Emre Bey, hani tabii yayındayız, hani çok da bir şey de söylemek de istemiyorum.
1: Aman hocam, aman.
0: Evet, o yüzden hayırlısı olsun. Tabii 4000 villa hani çok önemli bir, gerçekten çok büyük bir proje. Bunların yapılıyor
1: hocam,
0: olması...
1: Hocam Bodrum'da yer gök bina zaten, nereye 4000 tane villa?
0: Yani. Ya Bodrum'a gelmeden zaten proje Milas tarafında.
1: Ya, denize öyle... uzak yani.
0: Tabii tabii öyle biliyorum. Ama tabii projelerde artık hani öyle denizdir, yani o kadar büyük havuzlar ve büyük sosyal donatılar yapılıyor ki yani denize yakın ya da uzak olmak çok önemli değil. Zaten projeye artık içindeki donatılar özellikleri değer katıyor. Tabii ki konumu, denize yakınlığı ya da deniz manzarası olması.
1: Zaten denizde pek bırakmadık değil mi hocam? Yani deniz menizde kalmadı yani.
0: Evet, dün mesela benim kızım dedi ki ya baba dedi hani senin işin var, biz bir denize gidip gelsek ne yapsak, hani nereye gitsek falan. Vallahi dedim kızım sen dedi çok geziyorsun biliyorsundur. Vallahi dedim babacığım hani böyle hani gidip ben denize geldim hadi ayağımı sokacağım denize girip çıkacağım diyeceğimiz bir yer yok. Hani Seferihisar'da bir sürü beach var, her yer beach oldu. İstiyorsanız onlara kardeşini al gidin dedim. Yani gerçekten böyle çantamızı alalım da.
2: Reklam.
3: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura DigiKolay'da, DigiKolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: Efendim beraberliğimiz reklamlardan sonra da tüm hızıyla devam ediyor. Sevgili Mehmet Fatih Gedik'le zamanı paylaştık. Bir yayın böyle bir Mehmet Fatih Gedik'le koptu ama son cümlelerini alalım sevgili Mehmet Fatih'in. Orada...
1: Ben herkese...
0: Evet dinliyoruz Mehmetciğim. Son cümlelerini alalım.
1: Ben iyi haftalar diliyorum. Koptu evet, kusura bakmayın. Bilmiyorum sebebini. Ben herkese iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum. Emre Bey.

0: Siz de İzmir'desiniz. İnşallah kısa, en kısa zamanda görüşmek dileğiyle.
1: Evet. Namı değer villacı Mehmet'le birlikte olduk. Çok teşekkür ediyoruz kendisine, Sayın Mehmet Fatih Gedik hocamla. Ve değerlendirmeleri, analizleri sizlerle beraber yapmayı sürdürüyoruz. Enteresan gündem yansıyanları ve gündemden yansıyanları sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bugün Profesör Doktor Fatih Doğan hocam bizlerle birlikte olamıyor. Çünkü Fatih Doğan hocam yok. Nedeni de ameliyatı var. Ameliyattan dolayısıyla bizlerle olamayacak. Dün Kırkpınar vardı. Feyzullah Aktürk'ü yenen Erkan Taş baş pehlivan oldu. Bütün herkes oradaydı. Kelimenin tam anlamıyla yıldızlar geçtiydi. İnanılmaz bir görüntü vardı. Ve bu görüntüde gerçekten muazzam bir Kırkpınar yaşandı. Ali Koç da oradaydı. Röportajlar yapıldı Sayın Başkan'la. Değerlendirmeler yapıldı. Ve Ali Bey gerçekten bu işe de meraklı olduğunu gösterdi. Hatta yayın öncesinde Erkan Taş'ın da ve Feyzullah Aktürk'e de başarılar dilemişti diye biliyorum. Beşiktaş hazırlık kampında gol sesi çıkmadı. Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdürüyor Beşiktaş. Macaristan'ın 3. lig ekiplerinden Moson Magyarovari ile, ne kadar zor bir takım ismi ya. Moson Magyarovari. Moson Magyarovari ile yaptığı hazırlık maçı 0-0 berabere bitti. Aral Şimşir rekor kırılacak. Trabzonspor milli futbolcu Aral Şimşir'i transferinde mutlu sona çok yaklaştı. 24 yaşındaki oyuncuya 4 yıllık 13 milyon euro bonservisiyle birlikte para ödenecek. İyi para. Ama iyi transfer. Yani bu yıl Trabzonspor ben çok iddialıyım şeklindeki yaklaşımını ortaya koyuyor ve iyi bir transfer bedeli ödemeye hazırlanıyor. Önemli bir rakam gerçekten ve Trabzonspor burada önemli işlere imza atmaya hazırlanıyor sevgili misafirler, değerli konuklar. Bana 273-10-10'dan mesajlarınız hiçbir şekilde ulaşmayacak. Çünkü dediğim gibi ben farklı bir yerdeyim. O yüzden de bana mesajlarınızın ulaşma adresi hemen veriyorum. Kendi cep telefonum. Yani bana cep telefonumdan mesaj atabilirsiniz. 0533-265-3995 0533-265-3995. Buradan bana dilediğiniz kadar mesaj gönderebilirsiniz. Mesajlarınızla sizlerle beraber analiz ederiz ve değerlendirmelerini yaparız. Mesaj atmak isteyen olursa dediğim gibi 0533-265-3995 benim kendi cep telefonum. Ama böyle lütfen abuk subuk mesajlar falan atmayın. Yani yayınla ilgili ya da yayın dışına çıkan bir şekilde değerlendirmelerde bulunmayın. Bir de tabii konuklar dışında sizi telefonla yayına alma şansım olmuyor. Sadece konukların olmadığı zaman diliminde sizleri yayına alabiliyorum. O yüzden de ancak o zaman diliminde aramanızı rica ediyorum. Bakın şimdi aradı bile. Şimdi aramayın. Yani sizden ricam o. Sürekli böyle konukla konuşurken bir telefon çalar, sevimsiz olur. İlk mesaj geldi, Hayat Çok Garip'ten geldi. Diyor ki günaydın Emre abi, Yalçın ben. Annemle hep konuşuyoruz. Lakin babam 63 yaşında. Geçen sene vefat etti. Çok zormuş diyor. Çok zor. Hakikaten çok zor. Yani ben hep şunu söylüyorum. Ebeveynlerden biri vefat ettiğinde yaşam onlar için çok güçleşiyor. O kadar güçleşiyor ki ve onlar birazcık böyle hayata küskün kalıyorlar, kızgın kalıyorlar. Hayatın içerisinde bazı dinamikler konusunda eksik kalıyorlar. O yüzden de bu noktanın altını çizmekte fayda var. Bol bol mesajlarınız geliyor. Teşekkür ediyorum. Sevgili Berk'ten gelmiş. Berk bizim radyomuzun genel yayın yönetmeni biliyorsunuz. Anneye tekrar geçmiş olsun diyor bana. Çok teşekkür ediyorum. O da sabahın erken saatlerinde kalkmış. Bizi dinliyor. Yayın nasıl olacak? Önemli abi bu falan şeklinde canım benim. Sevgili Arif Suna'dan gelmiş. Emre Bey günaydın. Sizi ve tüm ekibinize iyi yayınlar diliyorum demiş. Benim de çok sevdiğim bir dostum Arif Suna. O da bizi keyifle dinlediğini beyan ediyor. Biz de onunla

birlikte olmaktan, siz saygıdeğer dinleyenlerle birlikte olmaktan hakikaten muazzam bir keyif alıyoruz. Çok ama çok teşekkür ediyoruz saygıdeğer dostlar. Efendim beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Saatler 7.52'yi gösteriyor. 0533 265 3995 265 3995'e gelen telefonlarınız var. Mesajlarınız var. Onları sizlerle birlikte paylaşıyorum. 0533 265 3995'e gelen mesajlarınız hepsini okuyorum. Dediğim gibi bana buradan mesajlarınızla ulaşabilirsiniz. Çok geçmiş olsun diyen sevgili dostlar var. Hepsine çok ama çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi telefonla 273-10-10 var ya, oradan değil ama 0533-265-3995'e atacağınız mesajlarla benimle zamanı paylaşabilirsiniz. Sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya gayret ediyorum gelen mesajlar doğrultusunda. Efendim devam edelim dilerseniz, gazetelerden yansıyan haberlere de bakalım. Şöyle ki, gençlerimiz sabahleyin sevgili İlhan Uzundurukan'la da konuştuk. Önemli bir süreç yaşadılar basketbolda ve Sırbistan karşısında kaybettiler. Ve yarı final maçının ardından dün de Avustralya'ya kaybettiler. Sağlık olsun ya. Yani ben 17 yaş altı basketbol milli takımından tad aldım. Siz tad aldınız mı bilmiyorum. Bir yudum su alalım. Yani beni tatmin etti bu çocuklar. Hepsine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Gerçekten güzel işler yaptılar. Ve onları yürekten kutluyorum. Bence güzel bir seyir geride bıraktılar. Bu bağlamda hepsine teşekkür ediyoruz. Güzel bir işin mimarları oldular diyerek. Şimdi sizlerle beraberliğimiz devam ederken mesajlar geliyor. Günaydın abim, iyi haftalar, iyi yayınlar, anneler kutsaldır demiş ve sağ olsunlar, var olsunlar diye eklemiş. Bir başka değerli dostumuz İlker Karabağ demiş ki, Emre abi senelerdir izliyorum ve radyodan takip ediyorum seni. Sessiz dinleyicilerdenim. Geçmiş olsun demiş. İyi yayınlar dilemiş. Eyvallah kardeşim benim. Çok teşekkür ediyorum. Yunus Balyer'den gelmiş. Veli Yiğit'in bir açıklamasını göndermiş Yunus Balyer. Şöyle diyor. İki maçta 7 gol atarak Juventus'u eleyen Galatasaraylı futbolcular üzerinde röportaj vermediler. Üzüntüyü yaşadılar. Osimhen gole sevinmedi. Barış Alper özür diledi. Okan Buruk diledi. Montella çıktı. Instagram'da yazılı olarak yıllarca karşımıza çıkacak şekilde halk ve medya büyük baskı altına aldı. İlk maçta onu yapmasalardı daha başka olacaktı diye söyledi. Olacak iş değil ve ben hala bir adım atılmadığı için inanamıyorum demiş Yunus. Yani hakikaten yani kulüp takımlarımızı... Affedersiniz. Kulüp takımlarımızı Avrupa arenasında desteklerken onların yaşamış olduğu eksiklikleri, onların yaşamış oldukları yanlışlıkları, onların yaşamış oldukları kayıpları biz çok sert eleştiriyoruz. Yani öyle böyle değil. O kadar sert eleştiriyoruz ki. Ve bu eleştiri çerçevesinde hikayenin bu tarafına baktığımızda muazzam bir görüntüyle karşı karşıya kalıyoruz. O da şu, mesela milli takımda yaşanan bu başarısızlık es geçiliyor. Bu ne kadar doğru, ne kadar dinamik, ne kadar yeterli, o kocaman bir soru işareti. O yüzden de yani milli takımda yaşanan bu süreci okurken, planlarken bu esasları göz ardı etmemek lazım. Devam edelim. Oley be, sonunda ünlü birinin telefon numarası rehberimde oldu. İyi yayınlar. Metakin'den gelmiş. Hocam ünlü değil ya. Biz Allah'ın kuluyuz ya. Bak, çok değerli bir şey söylemiş. Yunus Emre dergaha gider. Dergahta derler ki, bir çuval un mu istersin yoksa bu hayat denilen dünyanın sırrını, yaşamın içerisinde var olmanı,
Allah'a yakın olmanın ne demek olduğunu bilmek mi istersin diye sorarlar. Yunus der ki, un isterim der ya, karnım aç benim der. Bunun üzerine unu verirler, sırtlanır unu ve çeker gider. Giderken yolda aklı dank eder. Der ki, ben ne yaptım der ya, ben ne yaptım? Döner hemen, der ki, ben bir hata yaptım. Ben bu unu bırakıp kalbimin yolunu izlemek isterim der. Derler ki, biz artık verdik o kalp yolunu. Bunun üzerine kaldığı yere tam 40 yıl boyunca odun taşır. Ve hep şunu bekler. Evet, artık sana kalbinin o yolunu anlatacağız. Bir gün artık dayanamaz. 40 yıldır odun taşıdığı yere döner ve hocasına sorar. Der ki, oldu mu der. Hocası şöyle Yunus'a bakar ve der ki, bak buraya 40 yıldır der, ormandan odun getirirsin. Sen o odunların en düzgününü, en doğru olanını bulursun. Biz de onları kabul ederiz. Dergahta ısınırız der. Yani buraya yamuk odun dahi giremez der. Sence buraya yamuk kalp girebilir mi diye de sormadan edemez. Gözyaşlarına boğulur Yunus Emre. Sonra da işte kendini o muhteşem şiirlere, o muhteşem mazlumelere bırakır. O yüzden de burada temel bence şu noktada, biz kalplerimizi bütünleştiriyoruz bu frekansta. Yani radyo saatler bak 7.58, 40, 41 diye akıyor. Bizim kalpler bütünleşiyor. Ben kendi cep telefonumu verdiğimde ünlü birinin cep telefonuna sahip değilsin dostum. Bir tane adamın, radyoda yayıncılık yapan bir adamın kalbi senindir hocam. İstediğin zaman, canın sıkıldığında, beni eleştirmek istediğinde ya da bir kavga ettiğinde, bir sorun yaşadığında, bir destek istediğinde ya da duygu ve düşüncelerini aktardığında yaz babaya. Yaz, hiçbir sorun yok. Ama küfür yazma, öfke yazma. Ya öfkeni de yazabilirsin, sorun da yok, onu da yaz. Ama haddimizi aşmadan. Had denilen bir öge var ya, had denilen öge. O çok değerli. Onu aşmadan, hani Yunus'un dediği gibi, gel babaya. Mevlana'nın dediği gibi, ne olursan ol yine gel diyor ya. Celaleddin Rumi. Hakikaten gel. Ben seviyorum hocam. Yani ben ünlü falan değilim. Ben de öyle yorumlamanıza gerek yok. Ben Allah'ın bir kuluyum. Senin bir nefesin varsa benim iki nefesim yok ki. Benim de bir nefesim var. Senin kapını Azrail çalacak da benim kapımı başka bir melek mi çalacak? Yok, benim kapımı da Azrail çalacak. Anlatabildim mi? Bu dünya hepimizin. Kırmayalım, üzmeyelim, yeter bize. Emre Bey iyi yayınlar demiş. Annenize acil şifalar. Eyvallah, Allah razı olsun. Devam edelim. Sevgili Emre abi, ben Erdoğan. Ebeveynleri hayattayken kaybedenlerdenim. Nasıl, neden diye sorma. Bazen insan annesinden babasından bile ayrılabiliyor, yaşayan bilir. Ama yükü çok ağır, omuzlarınızın eskisi kadar dik duramıyor. Tüm ebeveyn ve çocuklara şunu söylemek istiyorum. Ne olursa olsun etle tırnağı ayırmayın demiş. Çok önemli. Bir reklama gidelim mi?

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: Reklam bitti.

Efendim beraberliğimiz devam ediyor ve tam bir saat boyunca sizle birlikteyiz. 0533 265 3995. Şimdi artık arayabilirsiniz. Mesajlarınız yanında telefonlarınızı da alacağım. 0533 265 3995 telefonlarınızı bekliyorum efendim. Ararsanız beni yayına alırım. Mesajlar var, onları da okuyalım. Emre Bey günaydın, iyi sabahlar, iyi yayınlar diliyorum demiş bir değerli dostum. Eyvallah, teşekkür ediyorum saygıdeğer dostum. Diyor ki kıymetli misafirimiz, aninize çok geçmiş olsun. Az evvel Mehmet Bey ile aranızda geçen sohbette rahmetli Şimşek'ten bahsettiniz. O da vefatının hemen sonrasındaki süreçte vücudunu kadavra olarak, evet, enteresandır ve biliyorsunuz üniversitelerde, tıp fakültelerinde özellikle kadavra bulmak, o şimdi teknoloji çok ilerledi, artık 3 boyutlu 4 boyutlu yaklaşımlar söz konusu oluyor ama kadavra bulmak çok zordu. Sayın Hikmet Şimşek de vücudunu, tıp tahsilini, tıp ilmini yapan kıymetli evlatlara bağışlamıştı, onu da saygıyla analım. Ben de tanışıp böyle 8-10

0: Kim ne dedi?
1: Fenerbahçe'nin bu cezası bugün bu noktadaysa burada genel sorumlu Aziz Yıldırım'dı kardeşim. Kimse kusura bakmasın.
0: Futbol Federasyonu yabancı sınırını neden değiştirmedi?
2: 15 milyon euro bandında bir bonservis beklentisi bulunuyor. Fenerbahçe yönetimi de bunu vermeyi düşünmüyor.
3: Ben Fenerbahçe'yi tanıyorum çünkü. Hakan Bey de iyi Fenerli. Ama şu anda Greenwood özelinde ne böyle bir talep var ne de Hakan Bey'in böyle bir yaklaşımı var.
0: Dice Futbol'dan herkese selamlar. Kolaj Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Kolaja başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Ve başlıklar şu şekilde. UEFA'dan gelen cezanın sorumlusu kim? Yıldırım'ın transfer planı ne? Safi Greenwood için ne dedi? Yabancı sınırı neden değişmedi ve kolaj başlıyor. Fenerbahçe'ye UEFA'dan gelen ceza yetki maddeleri yüzünden mi geldi? İrfan 25 açıkladı.
2: 11, 12, 13. maddelere kulüp yetkileri de söylediği gibi eğer geçseydi de bu ceza gelecekti diye ifade ediyor. Çünkü UEFA sadece futbol giderlerine, kadro harcamalarına bakıyor ve Fenerbahçe'nin de o zamanki kadro harcaması gelirlerinden daha fazlaydı. Gelirin %70'ini kullanabiliyordun gelirlerin. Sen %84'ünü kullandın. O bu yüzden ceza aldın. Gayrimenkul gelirleri gelecek o yüzden de ceza almayacak söylemi pek doğru değil. Çünkü UEFA burada toplam gelir şeyine bakmıyor. Tamamen futbol gelirlerine ve giderlerine bakıyor. Dolayısıyla burada gayrimenkulden elde edeceğin gelirler pek bunu etkilemiyor. Zaten sen burada gelir gider dengesinin bozulduğu net bir şekilde ortada. Bunu nasıl artırabilirsin? Futbol gelir sponsorluk gelirleriyle, futbolcu satış gelirleriyle bunu artırabilirsin. Yeni sponsorluk gelirleriyle artırabilirsin. Benim aldığım bilgiler de bu yönde. Yani gayrimenkul gelirlerinin bunu etkileme gibi bir durumu söz konusu değil. Bu gelirlere şu ekleniyor. Yani bu neden cezada? Futbol operasyonunda kazandığın para, kazanılan para, bonuslar, ödenen maaşlar, ödenen bonservisler ekleniyor. Dolayısıyla buradaki süreç tamamen bu şekilde yürütüldüğünü ifade edebilir.
0: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetiminin transferdeki planı ne? Aydın Cingöz anlattı.
1: Aziz Yıldırım ve yönetimi transfer konusunda bence çok önemli yol aldılar. Hatta 3 oyuncuyla da anlaşma noktasına geldiklerine dair bilgiler var. Net olarak evet biz bu işi bitirdik noktasında Fenerbahçe yönetimi evet biz bu iş tamamlandı, transferi tamamladık gibi bir detay verilmiyor ama transferde çok önemli bir yol kat ettiler.

Fakat burada şöyle bir problem var. Bunu Fenerbahçe yönetimi, başkanı da zaman zaman toplantılarda dile getiriyor diye biliyorum. Şimdi mevcut yabancı kuralı nedeniyle Fenerbahçe'nin bu operasyonu yaparken koruması gereken bir tarafı var. Kendi

0: diye, ama ben Fenerbahçe'nin transferde önemli bir yol aldığını söyleyebilirim. Yani alternatifli şekilde gidilen transferler var. Bu arada Greenwood konusunda da en azından bu konuda son durum nedir diye çok merak eden o olduğunu biliyorum. Greenwood konusunda oyuncunun yüksek bonservis bedeli nedeniyle sürecin devam ettiğini, hani bitti mi, iş kapandı mı, yoksa Fenerbahçe ile devam ediyor noktasında konu ortada. Fenerbahçe bu işi zorluyor ama olur mu olmaz mı onu yakın zamanda göreceğiz. Çünkü Marsilya tarafında özellikle bonservis konusundaki direttiği rakamın aşağıya çekmemesi bu transferdeki en büyük problem olarak kaynaklar aktarıyor. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim, tekrar ediyorum. Fenerbahçe'de eleştiri çok normal. Transferler henüz gerçekleşmedi. Özellikle mevcut yabancı kuralı ve takımdan gönderilmek istenen oyuncularla ilgili bu kural değişmezse yönetimin bu operasyonu yapması biraz daha zaman alacak açıkçası.
1: Ahmet Konanç Hakan Safi ile görüştü. Peki Safi Greenwood transferiyle ilgili ne dedi? İşte cevabı.
2: Bilgi olarak, süreç olarak edindiği, atıyorum Greenwood'daki tecrübe olarak destek verir. Ben kendisiyle görüştüm biliyorsunuz zaten.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası başlıyor.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası başlıyor.
7: İyi pazarlar Radyo Gol dinleyicileri. Birazcık gecikmiş olduk bugün başlarken. Bazı uzatmalar, teknik aksaklıklar falan filan. Zaten Dünya Kupası'ndan da alıştık her şeyin uzamasında biraz gecikmesine.

Efendim, beraberliğimiz devam ediyor. Bir minik aksiliğimiz oldu. Bundan dolayı özür diliyorum. Dediğim gibi size uzaktan yayının heyecanını yansıtmaya gayret ediyorum. Mesajlar da geliyor ama ilk günün günahı olmaz diyelim. Böyle minik hata ama sağ olsun sevgili Emrullah, bizim radyomuzun değerli ismi, bize telefonla bağlanarak hemen bu sorunu çözdü ve giderdi. Evet, ayrıntıları konuşuyoruz. 0533 265 3995. 0533 265 3995. Saat başına kadar birlikteyiz. Telefon ederseniz sizlerle beraber ayrıntıları, detayları konuşmuş olalım. Ve lütfen beni arayın. Böylelikle sizlerden gelen mesajlar yanında sizlerin telefonunu da yayına verelim. Selamun aleyküm, iyi yayınlar demiş. Anneler çok önemlidir diye eklemiş. Adem İbrahim Önder'den gelmiş bu kıymetli mesaj. Bu kadar mütevazı olmaya gerek yok demiş. Mete Akın'dan gelmiş. Eyvallah hocam, çok teşekkür ederim. Seyhan Hoca'dan gelmiş. Türk sporunun yapısal sorunları üzerine bir analiz yapmış saygıdeğer Seyhan Hocam. Ve o yapısal sorunları anlatmaya çalışmış. Trabzonspor'da Arar Şimşir transferiyle ilgili bir değerlendirme yapmış. Saygıdeğer dostumuz bir video göndermiş ama benim o videoyu ancak yayından sonra seyretme şansım olur. Ahmet Burçesarı'dan gelmiş. Güzel insan, günaydın, iyi tatiller diliyorum. Annem de bir kısa süre önce Trabzon'da zatürre olmuştu, bir hafta. Buradan Hollanda'dan bayağı sıkıntı yaşadım. Çok şükür şimdi iyi demiş ve Trabzonspor'a bu sezon başarılar dilemiş. Saygıdeğer Emre Tilev demiş. Mümin Işıldak'tan gelmiş. Çok teşekkür ediyoruz saygıdeğer dostum. Arayanlar bekliyoruz. 0533 265 3995 0533

0: 365 39 95 telefonla beni arayabilirsiniz. Beraber analizleri, beraber yorumları sizlerle yapabiliriz. Araya jenerik müziği giriyor hep. Şu anda kim ne dedi ban. Evet, orada bir aksiliğimiz oldu. O yüzden böyle bir sıkıntı yaşandı. Umarım telefonu doğru kaydetmişimdir diyor Süleyman Bitmez. Doğru hocam. 0533 benim telefonum. 265 39 95 eğer telefonla ararsanız beraber mesajları paylaşabiliriz. Dediğim gibi telefonla yorumlarınızı ve analizlerinizi beraber hayata geçirebiliriz. Lütfen bana telefonla ulaşabilirsiniz. Arayan dostlar var. Selam Emre Tilev, Antalya'dan İsa. Antalya'ya yolun düşerse bir kahveye bekleriz demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Emre abi günaydın, ben İstanbul'dan Birol Yılmaz demiş. Teşekkür etmiş. Beşiktaşlı olduğunun vurgusunu yapmış. Ve her sabah bizi yangında ilk kurtarılacak sevgili dinleyicilerimizden biri Sayın Mecit'ten gelmiş mesajlar. Hüseyin Mecit ve çok önemli değerlendirmeleriyle bizlerle birlikte olmuş Hüseyin Mecit ve İzmir'den yaptığınız için konuklarına saygılısın. Bak kendi cep telefonunu bile veriyorsun demiş. Hocam ne olacak? Yani sonuçta benim cep telefonum öyle çok gizli bir cep telefonu değil. Gelen bir telefon var. Hemen ilk konuğumuzu yayına alalım bakalım ne diyecek bize. Günaydın efendim, hoş geldiniz.
1: Alo, günaydın Emre abi.
0: Günaydın, buyurun efendim, sizi dinliyoruz.
1: Emre abi nasılsınız, iyi misiniz? İyi tatiller diliyorum.
0: Eyvallah hocam.
1: Valide Hanım nasıl, iyilerdir inşallah.
0: Valla Allah'a şükürler olsun. Bugünlerimizi aramayalım.
1: Çok şükür efendim. Allah'ım şifalar nasip etsin. Emre abi dün enteresan bir maç seyrettim. Çok da hoşuma gitti abi.
0: Brezilya maçı mı?
1: Evet abi. Brezilyalıların yani böyle var ya abi. Brezilyalıların o çaresiz şeyleri var ya abi, beni bayağı bir mutlu etti abi. Norveç'i tebrik ediyorum abi. Haaland güzel işler çıkarttı. Başarılar diliyorum abi. Benim rakiplerim abi büyük takımlar. İnşallah Dünya Kupası'nda hiç müzesine götürmeyen bir ülke götürür. Mesela Mısır olabilir. Mesela Fas olabilir.
0: Fas götürsün
1: Norveç
0: ya.
1: Olabilir.
0: Fas'ı ve Mısır'ı tutuyorum ya
1: Abi,
0: galiba.
1: abi ben de tutuyorum abi. Canı gönülden destekliyorum. İyi günler diliyorum abi. Hepimize kazasız, belasız, musibetsiz bir hafta, bir yıl, bir ay geçirmeyi temenni ediyorum. Sizin de bir an önce İstanbul'a dönmenizi bekliyorum abi. Tabii dinlenmiş bir şekilde inşallah. Allah'a emanet olun. Tüm dinleyenlere, tüm dostlara selam olsun.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz bu güzel görüşleriniz için. Evet, yani an itibariyle baktığımızda buraya geldik ama gördüğünüz gibi yayınımızı da bırakmıyoruz. Sevgili Berk de, İlhan abi de sağ olsun bu konuda, Emrullah da çok yoğun çaba sarf ettiler. Uzaktan bağlantılarla bu iş nasıl yapılabilir? Teknik anlamda eksiklerimiz nasıl giderilebilir? Bu giderdiğimiz eksikler acaba bir sorun çıkartır mı? Valla ilk bir saat bir sorunumuz olmadı. Ama sonra minik araya bir benden kaynaklı belki de bir şeye yanlış basmış olabilirim. Dediğim gibi teknik konularda ben çok zayıf, biraz malım bu konuda ben. Yani tekneye çok meraklıyımdır. Böyle yeni çıkan bir şeyi hemen araştırırım falan. Ama gerçekten meraklıyımdır. Bu arada Balıkesir'den Yunus'tan gelmiş. Diyor ki Uğurcan Uzundurkan, Zeki Uzundurkan, İlhan Uzundurkan. Bunlar akraba mı? Uzundurkan aileleri sporla çok ilgileniyorlar galiba. İlhan abi bizi dinliyordur. Şimdi efendim, İlhan abinin ailesi Karadenizli ve çok böyle kültür seviyesi yüksek bir aile. Hepsi de okumuş adamlar. Yani baba, dört kardeşin, hatta işte kız kardeşleri var mı bilmiyorum. Ben erkek kardeşlerini biliyorum. Hepsini okutmuş. İlhan abi bu sektöre bir yönetici olarak giriyor. Aslında İlhan abi bir avukat. Yani hukuk fakültesi mezunu bir avukat. Ardından tabii ondan esinlenen Ferdal abi var. Asıl onu tanımıyorsunuz. Ferdal Uzundurkan var. O da ondan esinleniyor. O da basın camiasına giriyor kardeşi. O da bir orman mühendisi aslında.

0: Sonra Zeki abi de zannediyorum mühendis. Zeki abi de bu sistemin içine giriyor. O da yönetici olarak giriyor hemen. Takvimde falan müdürlük yapıyor falan derken böyle uzun durukan ailesi bir kardeşleri de yazar diyebiliyorum. Böyle gerçekten Türk basınının güzide dinamik habercilik mesela Zeki abinin haberciliği falan hiçbir yerde yok hocam. Bak size bir hikaye anlatayım biraz gülün. Daha önce de anlatmıştım belki. Hocam yani hani inovatif olmak, olaylara inovasyon bakmak ve bir şeyle ilgili bilgi aldığında onu kovaladığında ondan hani derler ya pireden yağ çıkartmak. O pireden yağ çıkartmak kavramı var ya ha. O pireden yağ çıkartan adam. Kim o? O sevgili Zeki abi. Beni aradı. 2006 Dünya Kupası'ndayız. O zaman ATV'deyim. Kanal 1'i kurmuşuz. Dünya Kupası'nı yapıyoruz. Dedi ki bu arada bir telefon var. Onu alayım hemen sonra devamını anlatacağım. Onu bekletemem. Hattımızdaki değerli dostumuzu. Hoş geldiniz efendim. Günaydınlar.
1: Kolay gelsin.
0: Eyvallah. Buyurun.
1: Hasan Kara, Kayseri'den arıyorum.
0: Oo, Kayseri'de dinleniyor muyuz ya Kayseri'de biz?
1: Evet, otobüs çırdası denetim kurulu üyesiyim aynı anda.
0: Oo, süper.
1: Ben ilkim diye arıyorum zaten. Şu anda otobüsteyim. Çektim sağ. Bekliyorum. Aynı anda şoförlük yapıyorum.
0: Oh mis. Allah kaza bela vermesin.
1: Sağ olun.
0: Lastiğinize taş değmesin hocam.
1: Teşekkür ederim Emre Bey. Sağ olun. Yayınlarınızı gayet iyi seyrediyoruz. Bazen aleyhte bile olsa hoşumuza gidiyor. Gayet iyisiniz. Yayın politikanızı teşekkür ediyoruz. Milli takım hakkında bildirmek istiyorum.
0: Buyurun efendim.
1: Şimdi diğer milli takım teknik direktörlerine bakınca gayet doğal bir şekilde hepsi istifa etti. Başarısız oldular. Tamam götürdü bizi 24 sene önce ama sonuçta başarısız oldu Emre Bey. Bizimki neden istifa etmiyor onu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Annenize de geçmiş olsun. Hayırlı yayınlar. Bu hafta da oğlumun düğünü var. Kayseri'ye gelirseniz buyurun gelin misafirim olun.
0: Oo süpermiş. Vallahi çok isterdim ama Allah Mesut bahtiyar etsin. Kayseri'deki bütün dostlara da sevgiler gönderiyoruz. Çok sağ olun efendim.
1: Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar.
0: Eyvallah. Evet, saygıdeğer dostumuza teşekkür ediyoruz. Ya vallahi niye istifa etmiyor onu bir bilsem. Yani ben de bilmiyorum. Ben de istifa etmesi gerektiğini söyleyenlerdenim. Ama işte istifa etse yerine kim gelecek sorusu da sorulmuyor değil. Şimdi neyse Zeki abi beni aradı dedi ki bu Zico ile bir röportaj yap dedi. Zico da Japonya milli takımını çalıştırıyor. 2006 Dünya Kupası gittik. Zico röportaj için de öyle kağıt dolduruyorsun önce işte şey veriyorsun. Adam da dediler ki işte atıyorum şu gün şu saatte basın toplantısının devamında özel röportaj için sizi alacağız. Yayıncı kuruluşuz ya biz o dönemde ilk kez TRT dışında birisi Dünya Kupası yapıyor. Gittik Zico ile karşılaştık. Zico işte hoş geldin. Ben dedim sizin hayranınızım falan. İngilizce bilmiyor zaten. Bir tercüman geldi Portekizli. Beraber yapıyoruz yayını. En son dedim ki ya dedim Fenerbahçe'ye geliyormuşsunuz. Doğru mu dedim. Adam sinirlendi. Dedi burası Dünya Kupası yeri mi şimdi bu sorunun falan dedi. Özür dilerim dedim ya. Bir de fotoğraf çektirelim dedim. Fotoğrafı çektirdim. İlan abi, Zeki abiyi aradım. Zeki abi dedim böyle böyle. Foto maçtı o zaman Zeki abi. Ben dedim söyledim. Ama dedim adam fırça attı bana. Böyle bir durum var. Sen dedi fotoğraf çektirdin mi dedi. Dedim çektirdim. Boydan hatta. Ben dedim yanındayım. Akreditasyon kartlı falan mı dedi. Evet at bana dedi. Attım. Abi sabah oldu. Uyuduk. Ertesi gün. Cep telefonumu bir açtım. Sessize almıştım. Çık çık çık çık çık çık çık çık. 1.000 tane mesaj geliyor. Ana. Nedir bu falan fişman? Rahmetli babam aradı. Dedi ki foto maçta gazetede dedim manşetsin. Hocam bak. Gazeteyi düşün böyle o devasa gazeteyi. Devasa gazetenin tam göbeğinde Zico'nun beline elimi atmışım. O da benim omuzuma elini atmış bir fotoğraf var. Altında şöyle yazıyor hocam. Reklama gideceğim bu ifadeden sonra. Zico Emre Tile'yle konuştu. Fenerbahçe'deyim. Peki Zico Fenerbahçe'ye geldi mi? Geldi. O zaman Zeki abi çok ama çok büyük bir gazeteci. Efendim az sonra birlikte olacağız. Ayrılmayın lütfen.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Bakın sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
2: Reklam bitti.

0: Efendim, beraberliğimiz devam ediyor. Bizlerle birlikteliğinizde sizleri değerlendirmelerimizle ve analizlerimizle yayına alıyoruz. 0533 265 39 95, sağ olsun Emrullah'la konuştum. Cep telefonunu Rode'ye de bağladı ve artık cep telefonunuzdan gelen bütün bilgiler ya da yorumlar ya da analizler direkt bana gelecek. Bu bağlamda sevgili dostuma çok teşekkür ediyorum. 0533 265 39 95'i arayabilirsiniz efendim. Böylelikle Zeki Uzundurukan, sevgili İlan Uzundurukan, saygıdeğer Ferdal Uzundurukan ve tabii ki Uğurcan Uzundurukan. Uğurcan Uzundurukan kim sorusunu sorabilirsiniz. Uğurcan Uzundurukan gerçekten muazzam bir eğitim almış. Fransız Lisesi'nde okuduktan sonra Paris'te eğitim hayatını sürdürmüş ve daha sonra da Türkiye'ye dönmüş sevgili İlan Bey'in kıymetli evladı. Yani o da bu virüsü kaptı. Hocam böyle oluyor. Bak bizim Emrecan da okuyor ama 5 yaşından beri 6 yaşından beri böyle evde bağıra bağıra maç anlatıyor. Bana listeler yazıyor, PlayStation'da oturuyor, maç anlattırıyor falan. Neyse bu 19 yaşına geldiğinde falan ben Beylerbeyi maçlarını falan anlatıyorum. Bu arada arayanlar var, hemen arayanları da yayına alalım ve kıymetli dostlarımızı ve... Dedim ki ya bu gerçekten iyi anlatıyor, fena değil falan derken biz bu arkadaşla şu anda mesela maç anlatıyor, gayet de güzel anlatıyor. Yani içinde olunca hani hep hakemlere kızıyoruz, şey oluyor falan ya, aslında öyle değil. Hadise bambaşka bir boyuta da geliyor ve yavaş yavaş böyle sizin de evlatlarınızı, çocuklarınızı bu işin içerisine çekmiş oluyorsunuz. 0533 265 39 95'e gelen telefonlar var. Ben de o telefonları hemen alıyorum. Sonu 48 ile biten değerli bir dostumuz var. Hemen onu yayına alacağım. Eğer mümkün olursa şu anda da zannediyorum çalıyor. Ben de onları yayına almaya gayret edeceğim. Dediğim gibi 0533 265 39 95 efendim. Ararsanız sizi yayına alabilirim. 0533 265 39 95. Sonu 48 ile biten dostumuzu aradım ama açmadı. Beni aramıştı. Sonu 22 ile biten dostumu da aradım. O da açmadı. Acaba şey mi diyorlar? Doğru mu bu numara ya? Evet doğru efendim. Doğru. Doğru numara. Görüşlerinizi, duygularınızı, düşüncelerinizi, Montella neden istifa etmiyor sorusunun yanıtlarını hep beraber bulmaya gayret edebiliriz. Efendim, an itibariyle Fanatik Gazetesi'nin manşetinde Fenerbahçe'nin yıldız haftası diyor. Kırkpınar'ın baş pehlivanının sevgili Erkan Taş olduğunun vurgusu yapılıyor. Beşiktaş'ın sessiz bir prova gerçekleştirdiğini ve 36 oyuncuyla Avusturya'ya gideceğini söylüyor. Bu arada gelen bir telefonumuz var ve hiç onu bekletmeden yayına alalım. Hoş geldiniz. Sonu 11 ile biten değerli dostum. Duyabiliyor musunuz beni efendim? Beni radyodan dinlemezseniz, telefondan dinlerseniz süper olacak. Duyabiliyor musunuz efendim? Alo. Peki, duyamadı. Sonu 11 ile biten değerli dostumuzu alalım. 95 ile biten bizle birlikte olamadı ve sonu 11 ile biten değerli dostumu yayına almaya çalışayım. Bir kez daha bizlerle birlikte. Alo, günaydın, hoş geldiniz.
1: Selamünaleyküm Emre abi. Günaydın. Nasılsın abi? İyi misin?
0: Eyvallah kıymetli kardeşim. Sen nasılsın? Top senle, dinliyoruz.
1: Sağ ol abi. Öncelikle annenize geçmiş olsun abi.
0: Eyvallah.
1: Ben annemi 2018'de kaybettim abi, kalp krizinden. Anne acısı gerçekten çok zor. Allah'ın kimseye yaşatmasın.
0: Amin. Amin.
1: Hayattaki yerine sağlık sıhhat versin abi tüm annelerimize. Öncelikle ben Galatasaraylıyım abi. Öncelikle şunu söyleyeceğim abi, bizim transferlerde bir ses seda yok. Neden acaba, ben anlamadım. Yani rakiplerimiz transferleri yapıyor. Acaba bizimkiler yani böyle bekleyip.
0: Yani rakipler de çok yapmıyor ya. Yani bir Trabzonspor'da var, bir tane de Fenerbahçe'de oldu. Onun dışında hani öyle büyük bir transfer yok. Bu arada biriyle konuşurken aramazsanız sizi yayına alamıyorum çünkü. Altta da böyle bir ses çıkıyor. Kapattığım anda aramanızı rica ediyorum. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Yani Galatasaraylıydınız siz değil mi efendim?
1: Evet abi, evet.
0: Yani bir de tabii kadro 10 artı 4 mü olacak, 12 artı 4 mü olacak? Bu belirsizlik sürerken hakikaten takımların işinin çok kolay olmadığını söylemek mümkün efendim.
1: Abi benim kafamda şöyle bir planlama var açıkçası, ben Galatasaraylı olarak. 10 artı 4'e 10 artı 4 kuralını düşünerek bence yani Icardi ile zaten sözleşme yenilenmeyecek galiba. Oradan bir tane zaten gidiyor. Abi ben Sara'nın da satılmasını düşünüyorum. Yani Şampiyonlar Ligi'nde abi bilmiyorum ya, Sara'yla pek olacak gibi değil. Tamam bir yere varabilirsiniz ama bir çeyrek final ya da yarı final gibi görmek mümkün değil bence. Yani Lemina'da bir maç var. 5 maç yok abi. Oraya da bence bir orta saha da lazım. Sol açık lazım. Bir de sol stoper abi. Abdülkerim tamam. Yani her ne kadar iyi olsa da yani hızlı oyuna ayak uyduramıyor bence abi. Çünkü arkaya atılan her topu yani tek hamleli koyunca abi. Yani kaçırdı mıydı gitti. Yani en az 3-4 tane transfer lazım bence. Yani Sara'dan çıkılabilir, Sallay'dan da çıkılabilir. Sonuçta orada Singo da oynayabiliyor. Yani sağ bek olarak. Öyle düşünüyorum abi. Fikirlerim bunlar. Teşekkür ederim abi.
0: Ben İyi teşekkür ediyorum. Saygıdeğer kardeşim. Sağ ol, var ol. Efendim çok değerli dostumuzun fikirleri böyleydi. Emre abi iyi yayınlar demiş. Çağlar Gedik'ten gelmiş. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Çağlar'a. Günaydın Emre abi. İngiltere'den selamlar. İsmim Uğur. Baştan beri dinliyorum ama senin de İngiltere hakkında fikrini merak ediyorum. Nasıl görüyorsun yollarını? Ne dersin bu konuda? Fikrin nedir demiş. Şimdi tabii önemli olan hadiseler var. Bu hadiselerden biri de İngiltere milli takımının Dünya Kupası'nda neler yapabileceği. Çünkü İngiltere milli takımı güçlü bir temsilci. Ve İngiltere'nin özellikle teknik direktör Tuchel'le birlikte farklı bir görüntüsü var. İngiliz medyasına göre pek takdir edilen bir teknik adam değil. Ve o yüzden de özellikle sıkıntılar yaşanabileceği iddia ediliyordu. Ama işte ev sahibini yendiler. Havai fişekler atıldı, gittiler. Ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldılar. O oldu, bu oldu falan. Ama sonuç itibariyle İngiltere turladı mı? Evet, turladı. İngiltere bugün son 8 içerisinde mi? Evet, son 8 içerisinde. Buradan nereye gider İngiltere? İşte o önemli bir soru. Yani buradan İngiltere'nin yürüyüşü nasıl olacak?

0: olacak? Nasıl bir planlaması olur? İngiltere bu işte neler yapar? Onlar soru işareti olarak bende. Çünkü ben İngiltere'nin özellikle Dünya Kupalarında biraz böyle resesif kaldığı zamanlar hatırlıyorum. Ve orada yaşadığı süreç İngiltere için nasıl bir durumu beraberinde getirecek onu bilmiyorum. Ama bildiğim bir gerçek var. Şu anda İngiltere mesela Henderson'u konuşuyor. Neden? Çünkü bileğinden sakatlandı. İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel. Orta saha oyuncusu Jordan Henderson'un Meksika'ya karşı Dünya Kupası son 16 turundaki dramatik galibiyeti kutlarken bileğinden sakatlandığını söylüyor. Ya böyle bir enayilik var mı ya? Jordan Henderson düşüyor ve bileğinden sakatlanıyor. Nerede? Dünya Kupası kutlamalarında. Yani bu bence belki de en büyük handikaplardan biri. Tabii Bellingham'ın iki golü onları bambaşka bir noktaya taşıdı. Meksika'yı yendi. Çeyrek finale yükseldiler. Son 8 arasına kaldılar. Tabii burada yolculuk da çok önemli. Yani İngiliz milli takımının izleyeceği yol nasıl gelecek, ne gelecek? Brezilya'nın elenmesi. Dünya Kupası'nda şu anda en çok konuşulan konulardan biri Brezilya'nın elenmesi. Fransa Fas'la oynayacak mesela. Şimdi iki benzer ekol. Yani bir tarafta Clairefontaine'le yetişmiş Fransızlar var. Cezayir'den, oradan buradan bir sürü. Yani kaç tane gerçek anlamda Fransız var takımda. Bir tarafta da Fas var. Son dönemin en önemli ekolü. Şimdi bu akşam mesela Portekiz İspanya var. Sonra Amerika Belçika var. Ve bu iki takım yani dört takım arasından ikisi birbiriyle eşleşecek. İngiltere'de Norveç'le eşleşti. İngiltere Norveç maçında İngiliz futbolunu bilen adamlar oynayacak. Yani Erling Haaland falan nerede oynuyor? İngiltere'de oynuyor. O yüzden bence İngilizler için zor bir maç. Ben Arjantin Mısır maçından Mısır'ın bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. İsviçre Kolombiya maçından da İsviçre gelir ve oradan son 8 tam anlamıyla şekillenmiş olur diye bir fikrim var. Tabii detaylar zaman içerisinde belli olacak. Efendim arayanlarınız var. Ben de onlara dönüyorum. Çünkü aynı anda böyle 8-10 işi bir arada yapıyorum. Ziya Daren de babasının bir minik rahatsızlığı var. O yüzden bir müddet bizlerle birlikte olamayacak. Onun saatinde de sizleri yayına alıyorum. Hattımızda sonu
1: Alo.
0: 07 ile biten dostumuz var. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Emre Bey, nasılsınız? Ben Antalya'dan İsa.
0: Sağ olun İsa Bey, buyurun efendim, dinliyorum.
1: Ben milli takım hakkında konuşacağım. Şimdi takımları görünce Brezilya'nın elendiğini, Almanya'nın elendiğini, gerçekten bizim güzel bir takımımız vardı. Güzel bir jenerasyonumuz. Hani belki hani ilk 3 olmasa da 8'i görebileceğimiz kesin ve garantiydi. Maalesef kaçırdık. Bunları söylemek istiyorum. Yani üzülüyorum gerçekten. Oynanan futbolları görüyorum. Elenen takımları. Yani Brezilya gerçekten hiçbir şey oynamadı dün. Ama Norveç karşısında kaybetti. Norveç de güzel oynadı. Gerçekten Haaland büyük bir dev olmuş. Gelen atıyor, giden atıyor. 7 golle. Şu arkadaşlarıyla beraber lider. Teşekkür ederim Emre Bey. Görüşmek
0: Efendim ben
1: üzere. Sağ
0: teşekkür
1: olun.
0: ediyorum.
1: İyi
0: Vakit
1: yayınlar.
0: ayırdınız, bizle birlikte oldunuz. Şükranlarımı
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler.
0: sunuyorum. Eyvallah. Sevgili Murat Tozcan'dan gelmiş. Murat Tozcan diyor ki, Emre Bey günaydın. Günaydınlar, saygılar dostum. Belki haberiniz yoktur. Brezilya milli takımını Neymar bırakmış. Hocam, Neymar Brezilya milli takımını bırakmış. Ama bence Neymar futbolu da bırakmış. Yani Neymar bu sakatlıklardan ve diğer sorunlardan sonra pek böyle Dünya Kupası'nın içindeymiş bir gibi görüntü bana vermedi. Size verdi mi? Yani Dünya Kupası'nda Brezilya'nın elenmesi hakikaten çok büyük yankı buldu. Trump'ın Bologun kararı nedeniyle kırmızı kartla kart sisteminin karmaşa içinde olduğunu söyleyelim. Yani adam Amerika'da kırmızı kartı iptal ettirdi ya. Dünya Kupalarında bu iğrençlikler hep olmadı mı? Hep oldu. Yani 1966, 1978, değil mi? Hep vardı ya. Pele'yi dövdüler ya 66'da. Ağzını burnunu kırdılar adeta.

0: Yani bu talihsiz bir durum. Gelen mesajlar var. Günaydın Emre Bey. Hayırlı yayınlar. Dün akşam Brezilya-Norveç maçı öncesi Yasin hocamla WhatsApp üzerinde görüştüm. Kendisine bu akşam Norveç tur atlar dedim. O da bana çok zor diye cevap verdi. Sonuçta Norveç tur atladı demiş. Hakan koldan gelmiş. Yasin kim onu bilmiyorum. Yasin hocam kim? İlker abi mi? İlker Yasin. Öyle yorumlar çok yapmaz İlker abi ama kim yani? Yasin hocayı tanıyamadığım için, bilmediğim için. Efendim 0533 265 39 95. Ararsanız değerlendirmelerinizi alırız. Çok fazla tartışma konusu belki ama 10+4 kuralı ne olacak? Mesela en çok konuşulan konulardan biri bu. Ama bunu böyle şu anda sümen altı ettiler. Pek sümen altı edilesi bir durum yok. Yani 10+4 kuralı sıkıntılı bir kural olarak yansıma gösterebilir. Çünkü dediğim gibi sistem çok da parlak bir görüntüyü beraberinde getirmiyor. Yani bu 10+4 kuralı beraberinde sıkıntıları, problemleri de getirebilir. Çünkü kadrolar şişmiş durumda. Bu kadar şişkin kadroları sen ne yapacaksın? Nasıl planlayacaksın? Nasıl bir noktaya taşıyacaksın? Asıl en önemli soru o. O yüzden de bu şişkin kadrolardan takımlar kurtulabilirler mi? Nasıl kurtulabilirler? Neler yapabilirler? O kocaman bir soru işareti olarak kalacak. Bence Türkiye'nin bu dönemde konuşulması gereken konularının başında geliyor bu hadise. 0533 265 3995 yazın bir kenara. Benim cep telefonum. Buradan bana ulaşabilirsiniz. Ha, hakem Yasin Kol'la konuşmuş. Ha, Hakan Kol. Hakan Kol. Ben çok gerizekalıyım. Şu soyattan anlamış olmam gerekiyordu. Yasin hocamla. Hakan Kol da akrabası ya. Hani zaman zaman bağlanıyor. Yasin hocayı biz eleştirdiğimizde kızmıştı bize. Evet efendim. Yasin Bey burada da yanılmış demek deyip ben daha da iğrenç bir boyuta geçebilirim. Yani neyi doğru karar vermişti burada da verememiş. Bence Yasin Bey'in yerine siz hakemlik müessesinin içerisine girseniz daha iyi olur diyeyim. Ya Brezilya'nın zaten hani Ancelotti yönetiminde sürpriz bir skor alacağı tahmin ediliyordu. Ama tabii bu bana da sorsaydın Brezilya-Norveç maçı ne olur? Baba ortada Brezilya daha yakın derdi. Kaç kişi Norveç derdi Allah'ını seversen. Kimse demez. Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Ama önce bir reklam aramız var.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.

0: hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Efendim, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve bizleri arayan değerli dostlar var. 0533 265 39 95 0533 265 39 95. Bu blokta tamamıyla hızlı hızlı telefonları almaya çalışacağım ama tabii benim cep telefonum olduğu için kapandığı anda beni aramanız gerekecek. Hattımızda sonu atışımızda biten bir değerli dostumuz var. Alo, günaydın efendim, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emre abi.
0: Buyurun efendim, yayındayız.
1: Nasılsınız Emre abi?
0: Çok teşekkür ediyorum efendim. Sizler nasılsınız?
1: Annem nasıl, iyi mi?
0: Vallahi şükürler olsun efendim. Çok teşekkür ediyorum.
1: Elhamdülillah. Ben size sadece bir şeyde böyle tebrik edeceğim size.
0: Buyurun efendim.
1: Ya denizde de olsa, karada da olsa kendini bizden mahrum etmiyorsun ya. Eyvallah. Sana o kadar teşekkür ediyorum. Başka hiçbir şey demiyorum.
0: Eyvallah, sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Günler
1: kolay gelsin diyorum.
0: Eyvallah. Bu tabii benim başarım değil. Bu Berk'in başarısı. Bu Emrullah'ın başarısı. Onlar çünkü sistemi kurdular. Sabahın ilk ışıklarıyla bağlantıları gerçekleştirdik. 3 gündür prova yapıyoruz. Yani cumadan beri. Ben cuma akşamı geldim buraya. Pardon, cumartesi sabah geldim. Cumartesi bir prova yaptık. Ama onun öncesinde bir stüdyoda prova yaptık. Sonra evde bir prova yaptık falan. Norveç'ten arıyorlar beni. Hemen Norveç'e gidelim. Alo, günaydın efendim, hoş geldiniz. Sağ olun efendim, çok teşekkürler. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sizleri Norveç'ten takip ediyoruz sürekli. Ben 2015 mezunuyum. 2012 yılında Norveç'e taşındım. Norveç altyapısıyla biraz haşırleştim. Norveç'in kendi saha maçlarını mümkün mertebe kaçırmamaya çalışıyorum. Çocuklarımla birlikte gidip izliyorum ailece. 5-5,5 milyonluk bir nüfustan çıkan kadroyu herhalde bütün Türkiye izlemiştir. Altyapının önemine hiçbir şekilde değinmek istemiyorum. İşe ehline verenlerin keyfini sürdüğü bir memleket halinde Norveç ilerliyor. Gördüğünüz gibi bütün dünyaya ruh diye kürek çekmeyi de öğretiyorlar.
0: Peki efendim, şunu soracağım. Sözünüzü balla kestim ve özür diliyorum, affınıza sığınıyorum. Şunu merak ediyorum. Norveçliler acaba şey yaptılar mı? Böyle sokaklara çıkıp kornalara falan basıyorlar mı? Öyle şeyler oluyor mu Norveç'te?
2: Norveç'te hiç olmayan bir şey oldu. Yani benim gördüğüm çok kısa süreli 30-40 saniye, bilemediniz 1 dakikalık bir havai bir şey katımı oldu. O da bireysel olduğunu düşünüyorum yani. Yani böyle bir şey olarak, milliyet olarak tamamen çıkıp da böyle silah sıkma olsun, ne bileyim böyle büyük kutlamalar yapmadılar yani. En azından benim bulunduğum çevrede olmadı. Birkaç tane havai bir şey sesi duydum ama.
0: Peki yani Norveç'i mesela bu başarıya götüren sır nedir sizce? Siz de bir BESYO mezunuyum dediniz değil mi? Yanlış anlamadım.
2: Doğru. Niye BESYO mezunuyum 2010 yılında ve branşım da futboldu. Efendim benim izlenim şöyle. Bunlar anaokulu, kreş seviyelerinde ufak çaplı turnuvalara götürüyorlar çocuklarını. Buradan yavaş yavaş sporu aşılamaya başlıyorlar. Bu dediğim yaş dilimi 0 ile 6 yaş arası, yalnız 3 ile 6 yaş arası özellikle. Bunları küçüklükten, bebeklikten bu tür maç şeklinde, kızlı erkekli karışık bir şekilde adapte etmeye çalışıyorlar. Daha sonrasında yine bu kreşlerin aynı zamanda spor bölümü, İdret Hall diye, İdret Barnage diye bunları spor barnagele, spor kreşlerine gönderenler de var. Özellikle benim çocuğum genetik olarak buna yatkın. Ben çocuğumun efendim bundan sonrası için tamamen spor odaklı yetişmesini istiyorum diyen aileler de var. Tabii ki bunun ekstra ücretleri tabii ki tartışılabilir. Ne kadar olduğuyla alakalı bir bilgim yok. Buradan başlıyor efendim. Daha sonra işte yaş kategorilerine göre çocuklar 6 yaşından itibaren tamamen spora yönelik, futbola yönelik hayatlarını devam ettiriyorlar. özellikle altyapılarda bireysel olarak ailelerin, babaların, annelerin antrenörlük yaptığını görebiliyoruz. Yani her evde futboldan anlasın anlamasın benim çocuğumu bu hafta arkadaşının babası antrene edebiliyor. Yani bu burası çok önemli aslında. Aileleri de bu işin içerisine dahil ediyorlar. Biz Türkiye'de çocuğu alabilmek için ailelerine yalvarırken burada aileler gönüllü olarak çocuklara eşlik etmek zorunda kalıyorlar. Burada bir

0: ufak bir bence tips dedikleri nokta var yani. Burası çok önemli diye düşünüyorum.
1: Efendim çok naziksiniz. Norveç'ten bizi aradınız. Minnettarım. Var mı eklemek istediğiniz?
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Norveç'in bu sürprizi yaptığını düşünmüyorum. Geliyorlar ve kendi gruplarında İtalya'yı iki defa yendiler. İtalya'yı resmen saf dışı bıraktılar. Silerek hem de ezdiler. Vallahi bundan sonrası için başarılar diliyorum. Gönlümüz tabii ki Müslüman takımlarda. Fas'ta, özellikle Fas'ta. İnşallah Fas ya da Mısır galip olsun ama Norveç'te bir taraftan desteklediğim takımlar arasında. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. İyi yayınlar diliyorum.
1: Kucak dolu sevgiler gönderiyoruz. Norveç'ten aradı saygıdeğer dostumuz. Bizimle birlikte bağlantı kurdu. Çok ama çok teşekkür ediyoruz kendisine. Devam ediyoruz efendim beraberliğimizde, birlikteliğimize ve bizlerle birlikte olan kıymetli dostlarımız var. Sonu 50 ile biten bir değerli dostum beni aradı. Ben de hemen onu yayına alacağım. Günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Emre Bey.
1: Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Merhabalar. İyi haftalar. Sizlere de iyi günler diliyorum.
1: Eyvallah.
2: Dünya Kupası ile alakalı ben de bir iki cümle söylemek isterim. Kolombiya'nın final oynamasını istiyorum ben de. Oynadığı futbolu çok beğeniyorum. Davinson Sanchez'in konsantre olduğunda ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu, Galatasaraylıyım ben bu arada. O yüzden ne kadar konsantre olduğunda çok iyi bir kaliteli oyuncu olduğunu gösteriyor. Arjantin'le karşılaşma durumu var tabii ki. Arjantin'le şeyleri geçerse. Yani Arjantin korunmazsa, çünkü geçen Dünya Kupası'nda da biraz korunarak kupayı aldığını düşünüyorum.
1: Pek korunma şansı olmayacak gibi geliyor bana.
2: Evet, bu sefer daha bir gösterişsiz diyelim, büyük takım demeyelim, Türkiye gibi orada büyük takım demeyelim de birazcık daha gösterişsiz takımların bu sene bir şeyler yapması galiba geliyor. Norveç'in de yani dün akşam oynadığı futbol, çok iyi mücadele ediyorlar. Yani Haaland insanüstü bir performans sergiliyor. 3 tane Brezilya defansıyla tek başına boğuşuyor. Ve o kadar sakin ki gol attıktan sonra, bu sakinlik çok değişik değil mi Emre abi? Yani bana çok değişik geldi. Ve Dünya Kupası'na gol atıyor, çeyrek finale kalıyor Norveç. Hayatında ne kadar Norveç çeyrek finale kalmış bilmiyorum, ben hatırlamıyorum. Ve buz gibi bakıyor. Ya inanılmaz. Yani çok beğendim. Yani seri katil gibi bir şey. Yani bir de bir gülümsemesi var. Çok değişik bir gülümseme.
1: Şey var onun, seyrettiniz mi onu? Yemek yiyor ya. Yemek yerken kendini aynada görüyor, bir irkiliyor.
2: İnanılmaz bir şey. İşte futbol böyle güzel. Yani insanlar tabii biraz hissediyor ya. Brezilya'nın Ancelotti'li olmayacağını, Almanya'nın artık bittiğini. Yani bitti derken Almanya seviyesinden, bildiğimiz Almanya seviyesinden artık düştüğünü, İtalya'nın buraları oynayamadığını, olmadığını, Hollanda'nın gücünün yetmediğini artık insanlar görüyor. İşte bazen başarı inanmak, doğru kişilere teslim etmek, biraz önceki bir abi söylemişti. Biz de inşallah doğru kişileri buluruz. Bilmiyorum ne zaman buluruz, ben 42 yaşındayım. Doğru kişiler bilmiyorum hiç gelmedi. Hep aynı döngünün içerisinde dönüyoruz biz. Birbirimizi aşağı çekmekten başka hiçbir şey yaptığımız yok. İnşallah bir gün biz de finaller oynadığımız, finale kadar gittiğimiz bir şeyleri görürüz. Ömrümüz yeter mi? Bilmiyorum. Bir de bugün usta tiyatrocu Zihni Göktay'ın vefat ettiğini öğrendim.
1: Evet ya, ben de şimdi önüme düştü. Benim de böyle onunla çok güzel bir anım var. Az sonra anlatacağım. Allah kabul
2: anlatırsanız. Anlatırsanız çok sevinirim. İnanılmaz. Hiç hayatımda görmedim. Görme şansım yok çünkü ben sıradan bir halktan bir insanım. Ama o kadar sıcaktı ki, o kadar çok bizdendi. Allah gani gani rahmet eylesin. Size de çok selamlarımı iletiyorum. Sizi çok seviyorum. Sizin sesinizi, ben televizyonda da sizi görmek isterim. Çünkü o kadar yani bomboş insanlar televizyonda yorum yapıyorlar. YouTube denen şeyde önüme düşüyor. Ben takip etmiyorum. İnanılmazlar yani, inanılmaz. Bir insana çok iyi diyor. 2 ay sonra çok kötü diyor. Sonra çok iyi dediği videoyu önüme de çıkartıyor. Ya inanılmazlar ya. Ama ben sizi çok seviyorum. Çok düzgün bir insansınız siz. Yani adamlık kelimesinden çok hoşlanmıyorum. Çok düzgün bir insansınız. O yüzden sizi çok seviyorum. Zihni Göktay'la da alakalı anınızı anlatırsanız da çok sevinirim. Çok selamlar.

0: Teşekkür ederim efendim.
1: Sağ olun. İyi günler. Hoşça kalın.
0: Sağ olun efendim. Çok naziksiniz. Efendim, Zihni Göktay haberi de şimdi önüme düştü. Hakikaten çok üzüldüm. Şöyle, rahmetli çok severdim ben sevgili İsmet abi, İsmet Badem'i. Hatta zaman zaman arardı beni. Oğlum şu dergiye bir yazı yaz lan derdi. Ben de tabii abi derdim. Çünkü ya bazen ahdı vefalar unutulmuyor. Şimdi tabii biz hep böyle son noktaları görüyoruz ya saygıdeğer dostlar. Ben 1994 yılında işte hatta şöyle anlatayım. 88 yılında üniversiteye girdim sınava. 89 yılında da kaydımı yaptırdım hemen. Ve üniversitede gıda mühendisliği okuyorum. Yerel bir kanalda da işe başladım. Yerel kanalda klasik müzik programı yapıyorum geceleri. Sonra dediler ki ya Bafra Spor var burada. Bafra Spor birinci lige çıktı. Sen dediler maç anlatma meraklısıymışsın. Evet dedim. Anlatır mısın dedi. O zaman oranın da başkanı var Mustafa Kuru Mahmutoğlu. Bana bir kamera verdiler. Bir tane de elime böyle köy düğünlerinde olan bir böyle şey vardır ya, mikrofon vardır. Genelde görürsünüz böyle kablolu upuzun. Ondan verdiler. Ben de oturdum böyle yedek kulübesinin yanına. Oradan maçları anlatıyorum. Aradan böyle 3 ay geçti. Bir adam aradı. Dedi ki ya biz Samsun'da bir kanal kurduk. Gel dedi burada anlat bu maçları dedi. Olur efendim dedim. Geldi gittim Samsun'da anlatıyorum falan. Sonra da 1994 yılında ben enseyi kararttım. Bindim otobüse, indim haremde, otogarda. Anlatmıştım bu hikayeyi. Her yerde de okumuşsunuzdur. Bir daha uzatmayacağım. Böyle geceyi gündüze katarak, arabaların önüne atlayarak, böyle İlker Bey'e kendimi kanıtlamaya çalışarak çalışıyorum. Bir gün Murat Muratanoğlu bana çekmecesini verdi. Dedi ki bak dedi iç çamaşırlarını buraya koy. Ben iç çamaşırlarımı oraya koyarım. Zaten bir iç çamaşırım, iki gömleğim, iki de pantolonum var. Başka bir şey yok. Şirkette yatıp kalkıyorum. Çamaşırlarımı tuvalette yıkıyorum. Alttan mazgallarla ısıtmalar var. Orada ısıtıyorum. Ve öyle kurutuyorum falan. İsmet abi geldi o ara. Murat Muratanoğlu ile sohbet ediyor. Bu dedi çocuğun dedi sesi çok güzel dedi. Murat Muratanoğlu da dedi ki ben onu basketbol spikeri yapacağım dedi. Ve İlker abiye gitti. İlker abiye dedi ki ya dedi bu Emret ile basketbol anlatsın dedi. İlker abi yok dedi. Benim dedi başka planlarım var dedi. Ve bana vermedi. Yani beni onlara vermedi basketbol tarafına. Ama ya hep Murat Muratanoğlu hem İsmet abi hep bana destek oldular. Hatta 96'da Koraç Kupası'nı kazandığında ben bir Anadolu Efes belgeseli yaptım. Şimdiki adıyla eski adıyla Efes Pilsen. İsmet abi onu aldı Erol Bey'e götürdü. Benden bahsetti rahmetli Murat abi keza aynı şekilde. Hatta yanlışlar vardı belgeselde bir iki tane. Onları hemen düzelttirdi bana. Ve daha sonra da onu hediye etti bütün basketbolculara. Sonra İsmet abi gazete çıkartıyor tabii. O dönemde Fanatik'te Fanatik basketbolu yapıyorlar falan. Benden yazılar istiyor ve dostluğumuz ilerledi. Sonra Allah nasip etti ben Anadolu Efes Beşiktaş basketbolda o elaminli dönemde seriyi anlatma şansı yakaladım. Arada basket maçları anlatmaya başladım. İsmet abi benim yorumcum oldu. Anlatırken hala böyle boğazım düğümlenir. Çok severdim. Sonra kıymetli oğluyla Burçin abiyle tanıştık. Burçin Badem'le. Onunla gerçekten çok değerli bir dostluk kurduk. İsmet abi bir gün bana dedi ki evlat dedi bir okul var dedi. Nerede abi dedim. Dedi Çapa'da. Bu dedi iyi bir okul. Çocukları dedi hep dedi basketbol yıldızı çıkıyor. Buraya gelir misin dedi. Tabii gelirim dedim. Atladım gittim. Böyle biz de konuşmacıyız. Aa bir baktım. Zihni Göktay. Aa böyle ben bir anda böyle çok heyecanlandım. Çünkü onu tiyatroda da izlemiştim. Tabii yıllarca televizyonda da izledim. Ben hemen gittim elini öpmeye. Efendim hoş geldiniz. Öptürmedi böyle hani olur mu evladım falan dedi. Dedim ben sizin büyük bir hayranınızım. Sağ ol dedi. Ve çok sıcakkanlıydı. Kuliste yaklaşık böyle bir saat falan sohbet ettik. Sonra öğrencilerle buluştuk. Öğrencilere karşı inanılmaz, o zaman da hani yaşı vardı. Öğrencilere karşı inanılmaz bir teveccüh sergiledi. Onların her biriyle tek tek o yaşına rağmen fotoğraf çektirdi. Ve ne kadar büyük, ne kadar muhteşem bir insan olduğunu orada bir kez daha görme şansı yakalamıştım. Yani spora çok ilgisi yoktu ama çok çok keyifli bir sohbet oldu. Ben bu dostlukları hiç unutmuyorum. Sonra çok enteresan bir şey oldu. Benim oğlum bir Türkiye'deki bir liseden mezun oldu. O lisenin de tiyatro kulübünde yer aldı. Ve tiyatro kulübü de Lüküs Hayat oyununu oynadı. Ve Lüküs Hayat oyununda okul beni aradı. Dedi ki ya bu tiyatronun önünü ve sonunu sunar mısınız dedi. Tabii ki sunarım, ne olacak dedim. Ben de hani ulan çocukların oyunu ne sunacağım falan derken bir baktım Zeyni Göktay, işte aklınıza gelebilen o Lüküs Hayat'ın o muhteşem kadrosunda kimler varsa onların hepsi sahneye davet edildi. Benim tarafımdan ve sahnede bir kez daha karşılaştık ve ben seni dedi tanıyorum dedi. Ben de ekrandandır dedim, yok yok bir okulda beraber olmuştuk dedi ve ben şok yaşadım. Böylesine büyük bir ustaydı. Demek ki muazzam bir fotoğrafik hafızası vardı. Yani ben hani benim o kadar güçlü bir hafızam yok. Ben pek akılda tutamam. İsim konusunda hatta. Bir kez daha Türk tiyatrosunun başı sağ olsun. Sevenlerinin başı sağ olsun. Efendim Dünya Kupası ile ilgili enteresan bir not var. Sabahleyin BBC'yi okurken karşıma çıktı. Dünya Kupası'nda hep hani şunu diyoruz ya, 86 milyon nüfusumuz var. Evet ama biz doğru düzgün bir forvet çıkartamıyoruz, bir takım çıkartamıyoruz falan diyoruz. Efendim şöyle ki, evet nüfus 86 milyon, yani kalabalık. Ama nüfusun fazla olması sizin futbolda iyi olduğunuz anlamına gelmiyor. BBC bir araştırma yapıyor. Dünyanın en kalabalık nüfusları nerede diye. Hindistan 1.4 milyar kişi yaşıyor. Hatta 1.463 milyar kişi. Yani 1 milyar 463 milyon kişi diye, daha doğru bir tanımlamayla. Yok. Çin 1 milyar 416 milyon kişi. Yok. Amerika var 347 milyon kişi. Endonezya, Pakistan, Nijerya, Bangladeş, Rusya, Etiyopya yok. Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip 212 milyonla Brezilya'da, işte onlar da finalde veda ettiler. Çeyrek finali göremediler. İşte tüm bunları tek tek ele aldığımızda, analizini yaptığımızda çok kalabalık nüfusa sahip olmanız sizin çok büyük muazzam bir futbol ekolü içerisinde olduğunuz tanımlamasını oluşturmuyor. Bu arada Fenerbahçe'de Mason Greenwood'la ilgili sıcak gelişmeler yaşandığını da belirteyim. Bir reklama gideyim müsaade ederseniz. O ardından da sizlerle beraberliğimiz konuklarımla devam edecek.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.

0: Güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Efendim, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. İzmir'den sizlere sesleniyorum biliyorsunuz ve Şahin Filik hocam bir diş hekimi ama aynı zamanda Fethiye'de bir futbol okulunda başındaki isimlerden biri. Hocam bizlerle. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, teşekkür ediyorum. İyi haftalarınız olsun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız saygıdeğer hocam?
1: Gayet iyiyiz. İşte burada akademimizdeki antrenmanlar devam ediyor. Genç nesil oyuncularla çalışıyoruz. İnşallah onların iyi günlerini göreceğiz. Bunu amaçlıyoruz.
0: Peki hocam, az önce Norveç'ten bağlandı saygıdeğer bir izleyenimiz. Norveç'te

0: Anaokulundan itibaren çocuklara verilen desteği, onlara sunulan imkanlardan bahsetti. Bu konuda sizin fikriniz nedir?
1: Çok inanılmaz bir fark var aramızda. Yani çok çok diyecektim ama inanılmaz bir fark olduğunu söyleyeyim. Zaten bu İzlanda'nın gelişimi de buna benzer. Nüfus yoğunluğuna bakıldığında zaten arada niçin böyle fark oluştuğunu gözlemlemek lazım. Bir kere çok net bir ilgi var. Yani bir seçme var orada. Temel atletik, sportif değerlendirmeler yapılıyor. Ve sporun temeli jimnastik, atletizmdir. Ve jimnastik, atletik değerlendirmeler yapıldıktan sonra yeteneklere göre, yatkınlıklara göre ayrılmalar ve yetiştirmeler başlıyor bu ülkelerde. Ama bu sadece sportif olarak yapılmıyor. Okullarda başlıyor bu işler. Bu bizde de böyle olması lazım. Ben bir örnek vermiştim. Hemen bir buna bağlı kendi ülkemizle ilgili bir tabloyu sunayım. 2012 spor başkentiyken İstanbul, 2011'de bakanlıkta bir toplantıya katıldık. Görüş sordular. Ben şöyle bir şey ifade ettim. Biz boş arsalarda öğrendik futbolu. Sabahtan akşama kadar bu boş arsalarda mahalle kültürüyle öğrendik, doğaçlama olarak. Fakat bu boş arsalar bitti. Çocukların toplandığı yegane alan ilköğretimler artık ve buralara tesisler kazandırılmalı. Ligler de, altyapı ligleri de mutlaka ilköğretimle birlikte yürütülmeli diye bir sunum yapmıştım. Tabii ki bunun da çok zor olduğunu, çünkü kurumların birbiriyle pek iyi çalışamadığını ülkemize söyleyince biraz tepki de almıştım. Genelde biraz tepki alıyorum ben bu konuşmalarımda. Fakat işte Norveç, İzlanda bu tarz ekollerde
0: Hocam konuşmalardan
1: tamamen
0: tep özür dilerim, sözünü kestim. Sadece tepkide kalsın hocam ya. Başka şeyler de oluyor çünkü.
1: doğru diyorsunuz. Ama bunlar kesinlikle birleştirilmesi gereken durumlar. Şimdi yani başka türlü ilerlememiz mümkün değil. Yani mümkün değil. İmkansızlıklarla biz mucizeler bekliyoruz. Bunu yaşıyoruz zaten. 15 yaşında gelmiş çocuğa el kol koordinasyon öğretmeye çalışıyoruz şu anda. Onun çoktan bitmiş olması lazım. Bu farklar tabii ki oluşuyor. Sportif değer farkları çok oluşuyor. Zaten görüyoruz güçleri, kuvvetli, atletik özellikleri. Çok mu yetenekliler bizden? Hayır, değiller. Yani bizde çok yetenekli oyuncu var. Yani kesinlikle çok yetenekli oyuncu var. Ama atletik değerler ve sportif değerler çok düşük kalıyor bizde. Devamlılık çok düşük kalıyor bizde.
0: Ebeveynlere burada ne önerirsiniz hocam? Yani bu atletik yapıyı, dinamik performansı arttıracak, sporcuyu farklı bir noktaya taşıyacak ne yapması lazım mesela ebeveynin bu
1: Ya
0: konuda?
1: şöyle, ebeveynler zaten fazla yapıyor. Bence orada biraz durmaları gerekiyor. Şimdi tabii ki yerel kurumlar fazla destek veremeyince, ilk öğretimlerde beden eğitimi dersi yok artık. Devlet destekleri azalınca, belediye destekleri azalınca, yani mümkün olunca yapılıyor. Tabii ki hiç mi yapılmıyor? Hiç yapılmıyor değil. Ama yeterli değil. Nüfusa göre yeterli değil. Ebeveynler de bu sefer fazla rol almaya çalışıyor bu işte. Bu sefer de herkes sporu ve futbolu bilmeye başlıyor. Bu da kötü. Yani fazla ilgi, fazla çocuk adına düşünmek. O zaman çocuk kendi yönünü, sporcu yani gelişirken genç yaşta çocuk kendi yönünü bulamıyor. Kendi kontrolünü sağlayamıyor. Bu da bir sıkıntı ya. Yani ebeveynlere bir şey tavsiye edeyim derken fazla karışma gerektiğini söyleyeceğim, ama tabii bir taraftan da çocuğun gelişebilmesi için ebeveynleri çok yük biniyor. Yani o konuda da haksız değiller. Mecburen bunu araştırıp ilerlemeye çalışıyorlar. Ama bunu da emek sarf edince her şeyi bildiklerini düşünüyorlar ve her şeye karışıyorlar. Ve hep haksızlığa uğradıklarını düşünüyorlar. Bu da bir yanılgı oluşturuyor sonuçta.
0: Peki Şahin Filik hocamla birlikteyiz. Fethiye'den bizlerle birlikte oluyor. Hocam Brezilya elendi ya.
1: Yani evet, Brezilya elendi, üzüldük ama yani bence çok anormal bir durum değildi ya. Yani bireysel olarak, yetenek olarak evet, ama takım ritmi olarak çok ritimli takımlar var bence. Özellikle defansif anlamda, atletik olarak çok ritimli takımlar var. Mesela Paraguay yani çok fazla ısırdı. Çok hiç hoşnut olmadık, hiç sevmedik ama çok fazla ısırdı. Yani bunlar da tabii Brezilya gibi takımların oyunu bozabilecek takımlar.
0: Şahin Filik hocamla birlikteyiz. Hocam analizleri yapıyor. Peki Norveç'in çıkışını nasıl yorumluyorsunuz?
1: Ya kötü oyuncular var yani diyemeyiz. İyi oyuncular var ve elindeki en iyi oyuncularını en iyi şekilde değerlendirdiler. Haaland gerçekten üst düzey bir ön striker oyuncusu. Ve çok az pozisyona girmesine rağmen gücüyle, kuvvetiyle her zaman orada topu tuttu önde ve bunu bilen, bunu oynayan bir takım vardı. Sportif değer olarak da iyilerdi. Ve bence

Yani çok şaşılacak bir şey değil ya. Bunları görmeye başladık. Ya Paraguay'ın gidişi bile böyleydi. Yine Paraguay dedim ama ya gidişi bile böyleydi. Bazı takımların sürpriz yapması bile böyleydi. Yani bazı kişisel oyuncuların fazla aktif olmaları ve buna bağlı diğer takım oyuncularına onu uymasıyla ilgili gitti. Bence Norveç'te böyle. Bakalım neler olacak. Yani bazı sürprizleri görüyoruz ama Fransa'nın önü açık gibi görünüyor.

0: gol atıldı. En çok gol atılan kupalardan biri. Yeni kurallar var ve bu kurallar oyunun sistematik yapısını tamamıyla sorgulatıyor. İşte 4 devre adeta su molalarıyla, ama bunun uygulanmayacağını söyledi UEFA, ama diğer kurallar uygulanacak. Saniye kuralı, keza taçta, kornerde hakemin özür dilerim kalecinin topu elinde tutma süreci, ama en çok konuşulan sakatlık. Yani palavradan sakatlıklara prim vermiyorlar. Türkiye'de bence çok ciddi bir patoloji olacak bu konuda.
1: Bravo. Bence kesinlikle öyle olacak. Zaten oynanan oyun süresi bizde çok dardı bunlardan dolayı. Buna katkıda bulunacağını düşünüyorum ama bu tabii ki bir sürü çatışmayı getirecek. Hep biz yanlı olarak düşünülüyoruz ya, hakimlerin yanlı olduğunu, işte takımları yanlı davranışını düşünüyoruz. Hep karşı tarafları suçluyoruz. Yine buna çevrilecektir bu iş. Ama kesinlikle topun oyunda kalma süresi açısından doğru olduğunu düşünüyorum. Yani bence katkıda bulundu. Bu Dünya Kupası açısından şunu söyleyeceğim. Ya arada sıkılmaya başlıyoruz. Çok uzadı gibi geliyor. Yani çok uzun bir süre. Mesafeler uzun. Yani
0: Yani
1: buna bu kadar
0: normal
1: gerek
0: olsa
1: var
0: mesela bu
1: mıydı?
0: hafta içinde bitecekti. Final genelde 7 ile 10 Temmuz arasında
1: Evet,
0: oynanacaktı.
1: yani
0: Şimdi daha biz
1: evet.
0: çeyrek finaldeyiz.
1: Evet, aynen öyle. Yani bu kadarına gerek var mıydı? Yani böyle bir statüye gerek var mıydı? Ya bu bence düşünmesi gereken bir durum. Değiştirileceğini de düşünüyorum. Ya Amerika bence yordu. Bunu sizle zaten programımızda konuşmuştuk. Yorulacağını, oyuncuların ya cidden kötü başlayacaklar liglerine. Yani onlar da insan olduğunu unutuyoruz bazen ve çok üst düzey maçlar oynuyorlar. Az önce söyledik, sportif değeri yüksek, ısırgan maçlar oynuyorlar. Giderek de bu artacak. Yani bu kadar uzun süre olmamalıydı ya. Ama diğer kurallar açısından bazı şeyler evet bence katkıda bulunacak diye düşünüyorum. Ama bizde bu işi yine magazine, bu işi yine gazetelere, bu işi yine televizyonlara böyle bir şey çıkartacaktır. Konuşma değeri çıkartacaktır.
0: Şahin Filik hocamla birlikteyiz, bir diş hekimi. Saygıdeğer hocam, 10 artı 4 kuralında federasyon diretirken keza yine biz federasyonun bu diretmesinin karşılığında transferleri yapamıyor gibi gözüksek de el altından görüştüklerimiz var ve federasyonda köşeye sıkıştırma gayreti var özellikle takımların. Bu konudaki fikriniz?
1: Ya bu uyum kesin olması gerekiyor ya. Yani ama böyle ben yaptım oldular bizim ülkemize has olduğunu düşünüyorum. Daha önceden tartışılarak kulüplerle birlikte yürütülmesi gereken konular. Ya ülkede kulüplerin mali durumları belli. Ya ülkenin futbol kalitesi de belli. Zaten başarısızlığımız da belli. Ya şimdi federasyon sanki yine şapkadan tavşan çıkartacağım gibi ben yaptım oldu kurallarıyla gidiyor. Altlarda da bu işleri yapıyor. Ben daha çok biliyorsunuz altları takip ediyorum profesyonel liglerde. Ya buralardaki değişkenlikler şu anda kulüpler ölü gibi davranıyor. Yani hiç kimse de hareket yok. Üçüncü, ikincilikler, birincilikler bile ya değeri çok düşük görünüyor liglerin. Kalite değeri çok düşük görünüyor. Yani federasyon bu inatlaşmalarla bence takımlara uzaklaşıyor giderek. Onları içerisine katması lazım. Ya bu bir anda olacak şeyler değil bunlar. Ya toplanıp konuşup gerçek değerleriyle, hatta akademisyenleriyle, kulüp başkanlarıyla hep birlikte alınması gereken kararlar olduğunu düşünüyorum bunların.
0: Hocam, Trabzonspor'da Noah Saviola da geldi. Enteresan. Trabzonspor herhalde sezonun en müthiş transferlerine imza atıyor.
1: Kesinlikle öyle. Bence geçen sene de çok
0: Ruslan
1: iyi
0: Malinovski de
1: transferlerdi.
0: Trabzon'da, değil mi? Aral Şimşir bombası var şimdi.
1: Ya bence çok iyi çalışıyorlar. Yani ve bunun ekmeğini yiyecekler bence. Yani şaşırtabilir. Kesinlikle ekmeğini yiyecekler bence. Ki yani bu işten para kazanmaya da geçen sezon başlamışlardı. Bence yine devam edecekler. Yani Trabzon bence doğru işler yapıyor.
0: Peki Türkiye'deki oyun mantalitesi Dünya Kupası'ndan esinlenerek değişim gösterecek mi sizce?
1: Çok zannetmiyorum ya. Yani bunun bizde değişmesi çok mümkün. Çünkü biz sadece sahaya dayalı futbol oynamıyoruz. Ekrana dayalı futbol oynuyoruz. Yani seyirciye dayalı, yani etrafa dayalı futbol oynuyoruz. Yani o yüzden bizde bu tarz değişimlerin olması ben pek zannetmiyorum. Biz yine aynı şekilde gideceğiz.
0: Diş hekimi Şahin Filik hocamla birlikteyiz. Efendim, İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Montella ikilisi çok konuşuluyor. Sizce göreve devam etmeliler mi, kalmalılar mı?
1: Diğer takımlar Yani diğer milli takımların teknik direktörleri istifa ederken bir şeylerden

0: dolayı istifa ediyorlar değil mi? Yani bunların ilerlediği yolların başarısızlık olduğunu, yani aldığı sonuçların başarısızlık görüp istifa ediyorlar. Aynısını yapmalıydı Montella. Yani bu kadar ısrarcı olup, ki bunu daha önce de söyledik, böyle giderse sıkıntı yaşayacak dedik ve böyle gitti. Sıkıntı yaşadı. Madem sorumluluk aldı, o zaman karşı cesaretini göstermesi gerekiyordu. Göstermedi. Federasyon başkanı da ona sahip çıktı. Bunun bence ceremesini bizim halkımız çekecek. Yani önümüzde çok zorlu bir lig var. Çok iyi takımlar var. Göreceğiz orada. İnşallah iyi şeyler olur. Yani temennimiz her zaman milli takımımızın iyi sonuçlar alması. Kim ne alırsa alsın, kim yönetirse yönetsin, hep biz iyi sonuçlar görmek istiyoruz. Ama görünen köyde kılavuz istemez. Bu kadar inatçı bir teknik adam, bu kadar inatçı bir federasyon yönetimi iyi sonuçlar vermeyecektir diye düşünüyorum.
1: Transfer Kuzey Afrika ülkelerine yine kayar mı hocam?
0: Ya mecbur kayacak. Ya çünkü kaynak olarak, bütçe olarak bizim yani ulaşabileceğimiz yer orası. Başka bir şansı yok. Hatta yetiştirmemiz gerekiyor. Fransa'nın kadrosunda ne kadar siyahi oyuncu var? Tabii ki onların halkının içerisinde de bu kadar siyahi yaşayan bir halk var. Ve bunların atletik değerleri yüksek olanları futbolda değerlendiriyorlar. Birçok branşta, spor branşında değerlendiriyorlar. Ama biz de bu konuda bir çaba göstermemiz lazım. Çünkü her yerde var bu. Geçen hafta yayınıza katılamadım. Bundan dolayı katılamadım. 2009 doğumlu siyahi bir oyuncu ile ilgili çalışıyoruz. Türkiye'ye kazandırmaya çalışıyoruz. Ama çok basit bir prosedürden dolayı çocuk sınır dışı edilmek üzere alındığı için oraya gitmek zorunda kaldım. Olayı çözdük. Ama ya bazı şeylerin biraz rahatlatılması lazım. Türkiye'ye kazandırılması lazım. 6 senedir Türkiye'de yaşayan, burada keşfedilen bir sporcunun Türkiye'ye kazandırılması lazım artık. Sorunsuz yaşamışlar. Hep katkıda bulunmuşlar. Kültür değerleri olarak yüksekler. 3 tane yabancı dilleri var. Yani artık bu insanların kendi vasıflarına göre Türkiye'ye hizmet edecek şekilde değerlendirilmesi lazım. Yani biz niye çok basit sadece kurallara takılıyoruz? Bu konuda bir girişimiz olmuyor. Onu anlamış değilim. Geçen hafta o yüzden programımıza katılamadım. Çok da özür diliyorum bundan dolayı. Son dakika oldu. Acil bir gelişim oldu. Tamamlayana kadar da bayağı uğraştık. Ama 16 yaşında ve bu çocuk kesinlikle geliştiği zaman milli takımımızın içerisinde bir değer olabilecek bir çocuk. Bununla ilgili uğraşıyoruz. Hiçbir yükümüz yok kimseye. Kendi başımıza yapıyoruz. Ama hep bir şeye takılıyoruz. Ya bunların biraz daha rahatlatılması lazım. Bence gençlere de yönelik bu tarz çalışmalar federasyon tarafından daha ortaya çıkması lazım, araştırılması lazım.
1: Peki, şimdi tabii Türkiye'de biz hep şunu eleştiriyoruz ya, 85 milyonuz bir türlü yıldız yetiştiremedik. Ama dünya futboluna baktığınızda da dünyada da böyle bir görüntü var. Çok kalabalık nüfusa sahip olan ülkeler iyi futbol oynamıyorlar. Böyle de bir görüntü var. Bunu nasıl yorumlarız?
0: Daha imkanı az olanlar daha üst işler yaptı. Ben öyle görüyorum. Çünkü heyecanları var. Yani yapmak istiyorlar ve heyecanları yüksek. Bizde bir heyecanımız yüksek gibi görünüyor ama bizim aksiyonumuz yüksek. Yani gerçekten heyecanımız o kadar yüksek değil bence. Yani halk istiyor, evet. Ama bir şeyler görmek istiyor halk, bir şey yaşamak istiyor, bir mutluluk yaşamak istiyor. Zorlukları içerisinde bundan dolayı heyecanlıyız. Ama başarı için heyecanlı değiliz. Ya başarı bir sabır ister, bir yol ister. Biz çok sabırsız bu konularda. Ama diğerleri gerçekten az nüfus diyoruz. Evet az nüfus ama başarı için iyi bir sabır gösteriyorlar, çalışıyorlar. Ve bir de ellerindekinin ne kadar kıymetli olduğunu bilip maksimal etki oluşturuyorlar. Bu sürekli gelmeyecektir. Ama bir seviyeye mutlaka çıkıyorlar. Biz geride kalıyoruz. Diğer ülkeler için de aynı şeyler geçerli diyoruz ama yine de gelişmiş ve bu işe oturtmuş ülkelerde belli bir seviyeye kadar çıkıyorlar. Yani biz kendimize bakmamız lazım bence bu konuda. Ya işte diyorum ya, bizde sportif değerler düşük. Yetenek var ama sportif değerler düşük, duygusallık çok fazla. Biz sporun dışında çok fazla şeyle uğraşıyoruz, çok fazla şeyle ilgimizi dağıtıyoruz. Amacı biraz daha sportif oluşturmak lazım.
1: Peki çözdünüz bu sıkıntıyı, bunun dışında başka futbolcular var mı böyle göz kamaştırıcı, ya evet bizim de bu çocuklar çok iyi dediğimiz isimler?
0: Kesinlikle var. Bence çok var ama çok kayboluyorlar bunlar. Çünkü akılları karışıyor. Ya bizde aileler ve bazı aradaki futbol içerisinde geçmişiyle yer almış kişiler bu çocukların akıllarını çok karıştırıyorlar. Bunların biraz daha düzenlenmesi lazım. Ya düzenlenmesi derken kulüplerin altyapılarıyla üst yapılar arasında mutlaka bir köprü kurulması lazım. Size bir örnek vereyim. Mesela bizim üç büyükler, herhangi bir veya işte Trabzon dört büyükler veya profesyonel liglerdeki kulüpler. Siz hiç duydunuz mu? Altyapıdan üst yapı arasında bir gelişim antrenörü konulduğunu, bir spor psikoloğunun sadece bu yeni gelen veya ortaya çıkan oyuncular için kurulduğunu, özellikle bunlarla ilgili bir geçiş sürecini tamamladığını, ben hiç böyle bir şey duymadım. Ama yurt dışında var bunlar. Yani biz zaten bir şeyleri kendimiz keşfetmek zorundayız. Var olanları bile entegre etsek başarılı olacağız. Şimdi oyuncu geliyor, oyuncu buluyorsunuz, atıyorsunuz ama o oyuncu oraya yabancılaşıyor ve değeri düşmeye başlıyor. Ama bunu oraya kazandıracak bir ekip olsa, bir antrenör, bir spor psikoloğu ve bununla ilgili raporların oluşursa, onu özel çalışsa, onu oraya kazandırsa zaten ilerleyecek. Yani çünkü oraya yetenekli olduğu için bir şeyler keşfedilmiş olduğu için veriliyor o kulübe. Ama oraya verildikten sonra sıradan davranılıyor. Ama bu yabancı bir ortam. Yeni bir yere girmek, entegre olmak çok kolay değil. Ve burada çok kayıplar yaşanıyor. Ya bunların düzeltilmesi lazım. Ya büyük paralar da değil bunlar. Ya 3 kişilik bir ekip bile kurulsa ki böyle bir sektörde bu kadar paranın döndüğü bir sektörde altyapı ile üst yapı arasında sorumluluk alan üçlü bir ekip olsa inanın çok oyuncu çıkartacağız biz. Hep orada kayboluş var. 17, 18, 19 yaş, 16, 19 yaş arasında çok kaybımız var bizim.
1: Hocam harika bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Saygılar sunuyorum. Evet, Doktor Şahin Filik hocamla birlikte olduk. Bize biliyorsunuz kendisi Fethiye'den bağlanıyor ve çok özel bilgiler aktardı. Orada da Fethiye'de de bir futbol okulu var. Yani adeta kendini bu işe adamış ve bu işi en iyi şekilde yapabilmek için muazzam bir gayret sarf ediyor. Ve bu kadar güzel işleri yaparken tabii en çok konuşulan konulardan bir tanesi şu oluyor. Biz neden altyapıdan kalitatif değeri yüksek ya da kantitatif değeri yüksek oyuncular çıkartamıyoruz? İşte adam anlatıyor abi, çok basit. Yani bizim A takımla o takımların alt bireyleri arasındaki köprüyü kurabilecek felsefemiz, anlayışımız maalesef yok. Olmadığı için de sistem burada kendi içinde bir araz veriyor ve o araz bir türlü giderilemiyor. Şimdi bir reklam aram var. Reklamların arasında.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Reklam bitti.

0: Efendim beraberliğimiz stüdyomuzuyla devam ediyor ve sevgili Faik abi arıyorum ama bir türlü ulaşamıyorum. Faik Gürses abimiz zannediyorum şehir dışında, o yüzden de onunla birlikte olamıyoruz. Geçen hafta da pek birlikte olamadık Faik abiyle. Bir de internet üzerinden aramaya çalışayım bakayım, eğer ulaşabilirsem oradan kendisine merhaba demek isterim. Ve zannediyorum ulaştım. Evet, Faik abi günaydın.
1: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Abi yurt dışındasın sanırım.
1: Yok, Türkiye'deyim.
0: O zaman cepten aradım ama ulaşamadım dedim herhalde.
1: Allah Allah.
0: Evet. Yaşlanıyorum herhalde ben. Neyse.
1: Estağfurullah. Ben oradan konuşabiliriz.
0: Herhalde Yunanistan'a gitti dedim.
1: Yok, öyle bir şey olursa ben haber veriyorum biliyorsun.
0: Biliyorum abi. Nasılsınız, iyi misiniz Faik abi?
1: Teşekkür ederim, sağlıklıyız çok şükür. Serinliğimiz mevcut. Avrupa yanarken biz burada Yalıkavak'ta çok serin günlere tanık oluyoruz. İnşallah bu esinti, bu üfür üfür rüzgar böyle devam eder.
0: Burası da Seferihisar'da kelimenin tam anlamıyla uçuyor adeta. Hatta dün bütün Karadeniz'de, yani Hopa'dan ta İstanbul'a kadar, Beykoz Sarıyer'e kadar denize girmek yasaklanmıştı. Buna rağmen girenler olmuş. Maalesef yaşamını yitiren vatandaşlarımız var.
1: İşte ne yazık ki bizim halkımızın eğitimi, kültürü ve cehaleti diğer ülkelerdeki vatandaşlara göre sıfırın altında, -36. Herkes kendi bildiğini yaptığı için, kurallara uymadığı için başımıza bu felaketler geliyor. Allah beterinden saklasın.
0: Amin. Abi Brezilya elendi.
1: Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi senle bağlantıyı beklerken aklımdan şöyle geçti. İtalya'nın gazabı mı acaba? İtalya ben yokum. Bensiz Dünya Kupası oynarsınız ha deyip favorileri bir bir kenara çekiyor. Bu arada Ganalı büyücü de sınıfta kaldı. Ne dediyse hüsranla bitti. Almanya ile başlayan, efendime söyleyeyim, Brezilya ile devam eden bu Dünya Kupası'ndan süpürülme yeni şeyler yarattı. Geçmiş Dünya Kupası'nda da iz bırakan Fas ve Norveç, hatta elenmesine rağmen Japonya ve Yeşilburun Adaları, şu anda 2026 Dünya Kupası'nda iz bırakan takımlar arasında. Tabii İspanya, Fransa bunların favori olduğunu Arjantin'de katarsak ilave etmek lazım ama devlerin bir kenara itildiği, elendiği ama santrforların gündeme yıldızlaştığı, bir Kane'in, bir Haaland'ın, bir Sörloth'un takımlarını nerelere getirdiklerini çokça ve sıkça görmeye başladık. Özellikle İngiltere-Meksika maçında, yani hem VAR hakeminin hem de orta hakemin yanlışı yüzünden İngiltere neredeyse ev sahibine bir kıyak yapayım derken VAR hakemleri ve orta hakemin kıyağı sayesinde eleniyordu. Neden bu konuya geldim? Çünkü Harry Kane rakibiyle beraber iki ayağını kaldırıyor, rakip de ayağını kaldırıyor. Harry Kane topa müdahale ediyor, dikkat edersen belki de seyrettin. Fakat topa müdahale ederken de normal olarak ikisinin de ayağı havada olduğu için ayağı da rakibin, Eriçey'in ayağı da ayağına geliyor. Rakibin, Meksikalı oyuncunun ayağına geliyor. Neticede boş bir penaltı verdiler. 3-2 oldu ama tabii İngiltere gene 10 kişi kalmasına rağmen ustalığını gösterdi. Tuchel de kenardan 10 kişi kaldıktan sonra John Stone'u oyuna sokarak İngiltere'nin savunmada diri kalmasına neden oldu. Tabii Brezilya bir zamanların samba futboluyla Dünya Kupası'nda iz bırakan, 5 şampiyonlukla hala krallık tahtında oturan bir takımdan bahsediyoruz. Ne yazık ki bir jenerasyon krizi yaşıyor. Yani Ronaldo, Ronaldinho, hatta daha da geriye gidelim Pele, Tostao gibi, Gerson gibi 1960'ların yıldızlarının yerinde şu anda Brezilya'yı finale taşıyacak Neymar'ın dışındaki, o da girdikten sonra gol attı ama o da zaten futbolunun son demlerinde. Neticede bir takım şu anda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Sahadaki 11 veya bench'ten gelen Brezilya'nın skoru değiştirecek adamların da ne yazık ki kifayetsiz olduğunu öğrendik. Ama Ancelotti'nin acaba şapkadan tavşan çıkartır mı pozisyonu da ne yazık ki olmadı. Son bir hamleyle Neymar'ı soktu ama atılan golle hiçbir işe yaramadı. Sevgili Emre, benim kafama takılan bir olay var. 1876 mı 1872 bu futbolu İngilizler buldu biliyorsun.
0: Belki ilk federasyon kupası 1876 abi, doğru hatırlıyorsun.
1: Bravo, yanlış yani doğru bir şey bilmişim ama ben İngiltere milli takımının bir tane Alman çalıştığı tarafından antrenör edilmesine, taktik bilgilerinin sunulmasına son derece yadırgadım. Thomas Tuchel kötü antrenör mü? Değil. Ama İngiltere gibi futbolun beşiği bir ülkede bir tane İngiliz menajerin milli takımı idare edecek tecrübe ve eğitimde olmaması, Efe'nin bu şekilde bir Alman hoca veya bir İtalyan hoca getirip böyle bir arayış içerisine girmesini de son derece mantık dışı buluyorum. Gerçi şu anda İngiltere bu eldeki iyi kadrosundan bir şekilde finale doğru adım atıyor veya da atacak, öyle tahmin ediyorum ama hakikaten yani Southgate'de zannedersem son milli takım menajeri o da out edildi. Şimdi İngiltere'de bu kadar takımı çalıştıran İngiliz menajerlerin kapasitesi İngiliz milli takımını çalıştıracak düzeyde değil mi? Bu da kafamı kurcalayan bir başka soru. Aynı soru bir başka İtalyan teknik direktörün Brezilya milli takımını çalıştırması gibi böyle bir durumla karşı karşıya kalındı. Yani biliyorsunuz Scolari, daha evvel Carlos Alberto milli takımı Dünya Kupası'yla beraber tanıştıran hocalar. Yani Brezilya'da hem kadro hem teknik direktör arasında sıkışmış bir arayışın içerisinde olduğunu düşünüyorum. Hem kadro zafiyeti yaşıyorlar, hem teknik direktör zafiyeti yaşıyorlar, hem de bir jenerasyon zafiyeti yaşıyorlar. Yani şu anda Brezilya milli takımının 11'inin dışında, ki o da zayıf olduğunu düşünüyorum, kenardan gelip oyuna kazandıracak bir oyuncu şu anda bulunmuyor. Ama şunu da ifade etmek isterim. Bir Fas milli takımını seyrettim. Ağzımın suyu aktı. Yani biliyorsunuz Saibari'de şey aldı, Bayern Münih aldı 5 yıllık.
0: Ben geçen yıl, abi özür dileyerek sözünüzü kestim. Geçen yıl ben Hollanda Ligi anlattım. Hollanda Ligi'nde bas bas bağırdım abi. Dedim ki Saibari diye bir adam var, bunu mutlaka alın, çok enteresan bir adam bu falan. Ama zaten herif uçtu gitti. Bir yıl önce de anlatmıştım, bir yıl önce de aynı şeyi söylemiştik. Ama pek dinleyen olmamıştı. Demek özetler dinlenmiyormuş, onu da öğrenmiş oldum.
1: seni bu görüş açısından ötürü tebrik ederim. Bir başka örnekle ben vereyim. Fas milli takımının kaptanı ve ilk 11 çıkan Roman Saiz biliyorsunuz Beşiktaş'ta oynadı. Ya. Sonradan bu futbolcu için Beşiktaş'ta çete kuruluyor diyerek efendime söyleyeyim 5 futbolcu ile beraber Şenol Güneş döneminde yollar ayrıldı. Saiz galiba hala ilk 26'nın mı 22'nin içinde, öyle tahmin ediyorum. Ama oynamıyor ama bizde gelen futbolcunun kıymetini bilmeyen bir durumla karşı karşıya kaldık. Bakın Norveç'in 2 tane santforu var. Kim hangisini tutacağını şaşırmış vaziyette.
0: Bu arada Norveç'le ilgili küçük bir not vereyim. Hani bize hep şey öttürüyorlar ya, 24 yıl sonra gittik, büyük başarı. Norveç, evet, 28 yıl sonra gidiyor. Yani Dünya Kupası'nda 1998'de varlar. Sonra 28 yıl sonra gittikleri Dünya Kupası'nda bu noktadalar.
1: Evet, yani nedir bu? Bu noktaya gelmeleri için bu 28 yılın, seni tebrik ederim bir kez daha, bir analizinin çıkartılması lazım. Kulüp takımları, buraya monte edilen futbolcuların altyapılardaki çalıştırıcıları, bu jenerasyonun teşkili, bu ilk 11'in teşkili, yani bütün bunların masaya yatırılarak irdelenmesi lazım. Durup dururken Manchester City Haaland'ı almadı. Dortmund'dan aldı galiba, değil mi?
0: Tabii.
1: Evet, Dortmund'dan aldı. Zamanında Mısırlı Muhammed Salah Roma'nın gözünün önünden elinden kaydı gitti. Liverpool'u şampiyonluğa taşıttı. Tabii. Yani şimdi Sörloth Trabzon'dan gitti şu anda. Hangi takımda ben merak ediyorum.
0: İspanya'da iki tane
1: bravo. Hangi takımda iki tane tutulmayacak santfor var? Bir taraftan Sörlot'u tutamıyorsunuz, kenarda harikalar yaratıyor. Göbekte Haaland harikalar yaratıyor. Takım oyunu oynuyorlar. Müthiş bir fizik üstünlüğü ortaya çıkıyor Norveç'in. Bir de şunu söyleyeyim sevgili Emre. Bu Dünya Kupası tamamıyla yıldız oyuncuların dışında bir de fiziğe dayalı. Yani dayanıklık bu sıcağa rağmen, yani içeride bazı kapalı çatılar altında oynanıyor futbol. 22 dereceye sabitlenmiş.
0: Bu arada bir de şeyde oynanıyor. Onu da parantez içinde belirteyim. İngiltere'de dün en çok konuşulan konu buydu. 7000 fitte oynadı İngiltere Meksika'yla.
1: Yani bundan da fit... Thomas Tuchel dediğince çok haklısın. Thomas Tuchel bu irtifadan olan endişelerini ifade etmek istiyordu. Tabii. Nitekim İngiltere bu dayanıklılığını, bu 7000 metrede, 7000 irtifada oynamanın
0: 7000 fit
1: zorluğunu,
0: yani yaklaşık 2100 metre oluyor abi. 0-3 ile
1: çarpıyoruz. 2100 metre. Şey, çeyrek Himalaya. Yani aynen öyle. Öyle söyleyeyim. Neticede nasıl bir çalışma temposu yaptılarsa, nasıl bir kamp yeri, bizim biliyorsunuz kamp yerimiz de aşırı sıcak bir yerde kamp abi, yaptık.
0: Arizona kertenkeleleriyle birlikteydik hocam.
1: Tabii ben sana söyleyeyim, bizim arkadaşlarımız iyi ki yılanlar kertenkeleler ısırmadı, oradan ucuz kurtulduk. Biz maça da çıkmayabilirdik çünkü panzehiri yok onların. Panzehirin bulana kadar bütün takım vefat ederdi.
0: Allah korusun.
1: Hayır yani kim seçti orayı, ben bunu da anlamıyorum yani. Milli takımın bu derecede mentörü, doktoru, meteorologu falan yok mudur arkadaş ya? Böyle Mevlam kayıra, çaldım çayıra, Arizona'nın ortasında dediğin gibi kertenkelelerle, yarasalarla, akbabaların arasında bir şey yaptık. Nedenler ona kamp yaptık.
0: 3 sayfalık yani, açıklama yayınladı ya TFF abi. Mecburduk bilmem ne, paraydı, oydu buydu bir sürü.
1: Yok, onları meteoroloji istasyonuna anlatsınlar, bize değil. Onların arasında geçen bir hadise. Yani şunu söylüyorum. Bizim dışımızda hem dayanıklık hem fiziğe dayalı oyun. Ya Japonya son 15 dakikada mı, son 10 dakikada falan yıkıldı Brezilya karşısında. Japonlar bu haliyle yani bizim milli takımımıza karşı oynasalar da yemin ediyorum Tokyo'ya kadar kovalarlar da bizim milli takımı. İnanılmaz bir, yani hani kamikaze ordusu vardır ya, göz açtırmadılar. Brezilya zaten o maçta eleniyordu.
0: Brezilya yani 1990'dan bu yana ilk kez çeyrek final göremiyor abi.
1: Biliyorsun Almanlar bu Brezilya 7-0 mağlup ettiler. 7-0 mı 7-1 mi ne?
0: Tabii kendi ülkelerinde bir de 2014.
1: Hadi Mesut Özil'in oynadığı döneme denk geliyor.
0: Tabii doğru.
1: Netice itibariyle Yeşilburun Adaları, Japonya elenenleri söylüyorum, iz bırakan takımlardı. Samimi söylüyorum, bizim grupta bile bizim o kadar üstün oynamamıza rağmen attığımız adamlar bir defa mı 2,5 defa mı ne geldiler. Paraguay bizim gruptan çıktı. Bizim yerimize onlar çıktı. Paraguay bile Fransa karşısında nasıl direndi, nasıl bir ortaya mücadele koydu. Bunu da herkesin gördüğünü ümit ediyorum. Özellikle Futbol Federasyonu ve bizim milli takım teknik direktörlerinin. Bizde bir dayanıklık, bir kondisyona dayalı bir futbolun olmadığını gördüm. Yani bu sıcak bizi gerçekten milli takımın rakipleri önünde değil, biz sıcağa da mağlup olduk. Dermansız kaldık. Hani Kırkpınar'da Allah derman versin diye pehlivanlar çayına salınır ya, işte bize de Allah derman vermemiş. Bütün dermanımız Arizona'nın çöllerinde kalmış. Posası çıktı bizim milli takımın Paraguay, ABD maçlarına ve Avustralya maçlarına. Yani netice itibariyle üzüldük mü üzüldük, çünkü bu mücadelenin dörtte birini dahi ortaya koyamadan ikinci bir 11'le çıktığımız Amerika'yı yenmemize rağmen biz bu kupadan elendik. Amerika'da ne yazık ki işte böyle kör topal bu akşam mı yarın sabaha karşı Belçika'yla oynayacaklar galiba. Öyle tahmin ediyorum. Ama gecenin maçı Portekiz, Hırvatistan, İspanya, Kolombiya. Şimdi İspanya karşısında kendi ekolünden ve kendisi gibi inanılmaz derecede teknik oyunculara sahip ilk kez bir kendi kalibresindeki bir takımla karşılaşacak. Bu maçın da çok izlenmesi gereken bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum.
0: Portekiz-İspanya maçı değil mi bu akşam 20'de?
1: Evet. Ondan sonra da galiba Brezilya'nın, Almanya'nın elenişinden sonra galiba Arjantin'de Messi ile beraber ben bir güzel finale çıkarım, bu kalanları da tepelerim diyor, ama eğer Fas sıyrılırsa, Norveç sıyrılırsa, bir yerlere gelirse, Fransa'da bu dişini göstermeye devam ederse biz çok değişik takımlarla beraber başka bir finalde seyredebiliriz sevgili Emre.
0: Bu arada bu akşam Amerika Belçika maçı var gece 1'de. Onu da
1: Evet,
0: söylemekte
1: aynı
0: fayda
1: biraz
0: var.
1: evvel ifade ettim.
0: Aynen.
1: Yani Belçika'nın kadrosu tabii Amerika'yı tepeleyecek bir şeyde, kalibrede. Onun için çok böyle bir favorinin tek olduğu bir maç. Ama İspanya, Kolombiya kim kazanır derken maç ortada. Portekiz, Hırvatistan galiba ortada. Portekiz, Hırvatistan
0: Portekiz
1: 2000
0: İspanya abi, Hırvatistan değil. Portekiz
1: Portekiz
0: İspanya.
1: İspanya. Portekiz İspanya evet. Bir dakika o Portekiz Hırvatlar elendi değil mi?
0: Tabii, Hırvatlar size rahmet eylesin.
1: Evet, ondan sonra şimdi bu şekilde çok bak biraz evvel ifade ettim. Çok değişik bir 2026 finalini seyretmeye hazırlanabiliriz.
0: Bu arada
1: Yani
0: enteresan bir yorum var abi. Katılır mısın buna? Şimdi Radio 5 var BBC'nin. Ben bazen bakıyorum o yorumlarına. Pat Newman diye bir tane onların şeycisi var. Eski İskoç kanat oyuncusu. Diyor ki Haaland'ın attığı gol için. Başka hiçbir oyuncunun da bunu yaptığını göremeyeceksiniz diyor. Şansı hiç yoktu diyor. Yani yarım şans, çeyrek şans, 0,01 şans ama attı diyor. O yüzden diyor forvet olmak başka bir şeydir diyor. ITV'de de Enright aynı şeyi söylüyor. Bu kadar çok topa dokunmasına gerek yoktu ama inanılmazdı diyor.
1: Hatırlarsın Van Basten'in de 1990'da attığı gol literatüre geçmişti.
0: Dasayeve değil mi?
1: Yani
0: İnanılmaz.
1: şimdi

0: Erling Haaland'ın golünü masaya yatırdığımız zaman yani o yorumcular da biraz mübalağa etmişler. Bence Van Basten'in hala o attığı gol insanların belleğinde yapışıp kalmıştır. Yıllar geçse de unutulmaz. Tabii Haaland'ın golü de küçümsemiyorum ama yani o Van Basten'in o golü olağanüstü bir şeydi. Olağanüstü. Yani dediğin gibi bir santfor lezzeti, bir santfor hassasiyeti, işte o vuruş tekniğinin durağa çıktığı bir şeydi. Bir dünya kupasıydı. Şimdi Haaland'larla, Sörloth'larla, Kane'lerle, mesela Kane'in attığı gol 130 kilometreyle gitti şey karşısında. İki gol attı ya.
1: Evet, Meksika karşısında. Meksika.
0: Yok, Meksika değil. Ondan evvelki turda.
1: Ha, Demokratik İkinci... Kongo maçındaki maçı.
0: Kongo'ya attığı 130 kilometre. Oradan o şut nasıl çıktı ya? Gerilmeden, kalçadan, ayağının üstünden garip bir vuruş yaptı. Bakın yani BBC'deki o İskoç arkadaşa Evans'ı hatırlat. O vuruşun da analizini yapsın, masaya yatırıp. O da bir acayip teknik kokan bir futbolcuyu göklere çıkartan bir vuruş. Tabii bu vuruşlar ben sana söyleyeyim, öyle antrenmanda yarım saatte, bir saatte insan kendini başka bir şekilde geliştiriyor. Ben sana bir örnek vereyim. Beşiktaş'ın rekor kıran oyuncusu Rıza Şerefsan'dan çıktıktan sonra Şerefsan'ın havuzu vardı. Vallahi 800 tekrar, 900 tekrar yapıp daire çizip ayak içinden takata takata takata ayağının içinden duvara vuruyordu. Gelen topu istop edip bir daha vuruyordu. Yani bu futbolcu, kim bilir bu Harry Kane veyahut da onun santforluk yarışında öne çıkmasını sağlayan hocaları nasıl bir vuruş tekniği, nasıl bir sahaya yerleşme düzeni, nasıl bir takımla beraber o kombinezonları yaptırma konusundaki düşüncelerini aktarıyor ki o Haaland City'de, o Haaland Norveç milli takımında bu derece yüksek randımanlı golleri atabiliyor. Öyle ben santfor oldum falan yok, işte öyle olmuyor. Bak Meksika'nın santforu, Hollanda'da oynayan
1: Zaybari.
0: Yok, Meksika'nın santforu var ya, Feyenoord'da mı? G ile başlıyor, unuttum ismini. Gilmar diyeceğim ama değil. Yani o bile şu anda Meksika'da külüp kaldı. O santfor bile. Hollanda Ligi'nde oynuyordu. Geçen sene başka bir takıma gitti. Galiba İtalya'ya gitti. Ama şunu söyleyeyim. Hakikaten Fas takımını seyrederken, Norveç takımını seyrederken yani inanılmaz derecede zevk alıyorum. İnanılmaz derecede keyifleniyorum. Mesela hakikaten Brezilya şimdi Norveç'i yenseydi üzülürdüm. Bu takımın yani finale çıkmaya, yarı final, çeyrek final oynama aklına yoktu. Japonlar ona çok güzel bir ders vermişti. Oradan bir ders çıkartamamıştı. Neyse. Yani çok değişik atmosferde, çok değişik santfor vuruşlarının, teknik güçlerinin, fizik ve dayanıklılığının öne çıktığı bir Dünya Kupası seyrediyoruz. Bu sıcakta bu dayanıklılık, yani milli takımları çalıştıran hocaların dışında onları bu sıcağa adapte eden yardımcı hocaların da katkısının büyük olduğunu düşünüyorum.
1: Abi harikasınız ama süren bitti.
0: Estağfurullah. Sevgilerimi sunuyorum. Haftaya inşallah görüşmek üzere.
1: İnşallah, sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Çok değerli bir isim. Faik Gürses üstadımızla birlikte olduk. Bir reklam.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Efendim beraberliğimiz son 20 dakikanın içerisine girdi. Sizlerden gelen mesajlar var, sizlerden gelen yorumlar var, sizlerden gelen analizler var. Hepsini beraber paylaşmaya gayret ediyorum. 0533 265 3995 telefon numaramız. Arayabilirsiniz beni, sizi yayına alabilirim. Teşekkür ederim yorumlarınız için demiş bir değerli dostumuz Uğur Bey'den gelmiş. Mesajlarınızı da 0533 265 3995'e atabilirsiniz. Salih Porsuk hocamdan gelmiş. Exen'den, Exen TV'den çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli bilgiler için, bize kattığınız değerler için. Enteresan, bu akşam birbirinden önemli maçlar var. Bu maçlarla ilgili analizleri yapacağız ama hiç kuşku yok ki Meksika-İngiltere mücadelesi en çok konuşulan maçlardan biriydi. Ve Meksika-İngiltere mücadelesiyle ilgili birazcık not aktarmak isterim sizlere seyredemeyenler için. Efendim 7000 fitte oynandı mücadele Azteca stadında, bu da yaklaşık 2100 metre ediyor. Bir fit çünkü 0.3'e denk geliyor, 7 ile çarparsak 2100 metrede oynandı. Ve asıl enteresan olan Jude Bellingham ilk yarı bitmeden 98 saniye içinde 2 gol birden attı. Bu Dünya Kupalarında en hızlı atılan gol noktasında, yani arka arkaya atılan en hızlı atılan gol noktasında Bellingham çok konuşuldu. Burada tabii bir başka nokta, özellikle kırmızı kart hadisesinden sonra İngiltere'de Tuchel'in aldığı önlemlerdi. Savunmayı hemen beşledi Tuchel ve Meksika karşısında skoru birazcık koruma gayreti içerisinde oldu. Özellikle İngiltere'nin düzeni sağladığı düşündüğü anda Kane'in ceza sahasında Brian Gutierrez'i düşürmesi, devamında Tuchel'in Dan Brown ve Jed Spence'i oyuna dahil etmesi ve savunmayı özellikle 11 dakika 15 dakika iyi bir şekilde kontrol etmesi bence kıymetliydi. Tuchel şunu da gösterdi: evet, ben Dünya Kupası'na gelirken çok eleştirildim, önemli bazı isimleri kadroya almadım, doğru, ama işimi de en iyi şekilde, en mükemmel şekilde yapıyorum değerlendirmesini yaptı. Bu da en çok konuşulan konulardan biri olarak dikkat çekti. Bir başka hadise Brezilya-Norveç mücadelesiydi. Özellikle Erik Haaland'la ilgili çok fazla yorum var. Yani yurt dışı gazetelerini taradığımda şu anda da önümde açık Erik Haaland'la ilgili yorumlar. Mesela Erik Haaland'ın analizinde Gabriel'e karşı mücadelelerin tamamından galip ayrıldığını söylerken, Ancelotti'nin de 2030'a kadar Real Madrid'den ayrılıp Brezilya milli takımının başarısı için ter döktüğünde bu Brezilya için şimdi yeri konuşuluyor, tartışılıyor, değerlendirmesini yapıyor. Diğer taraftan mesela Erik Haaland'lı Norveç'in topa çok sahip olup Brezilya'nın sadece %33,5 toplu oynaması, devamında maçta 14 şut denemesi ve Brezilya'nın 2.73'lük XG'yi yakalarken Norveç'in sadece 0.84 XG'de bu işleri yapması çok konuşuluyor. Bunun tanımlaması da hiç gol atılamayacak yerlerden Erik Haaland'ın attığı gol. Bu golü nasıl attığı falan çok konuşuluyor gündemde. Eğer bakarsanız gole, gerçekten nefis bir gol attığını gözlemlemiş olursunuz. Böylelikle Norveç İngiltere ile eşleşti. Onu hemen söyleyelim. 11 Temmuz'da saat 22'de oynanacak bu maç. Keza yine diğer eşleşmede Fransa-Fas arasında, o da 9 Temmuz'da oynanacak. Bu arada çeyrek finale yükselecek takımlar belli oluyor. Pazartesi, yani bugün akşam saat 20'de Portekiz-İspanya maçı var. Çok güzel maç olacak. Aynı ekolün iki temsilcisi adeta oynayacak. Ve Dallas Stadyumunda saat 20'de başlayacak. Hemen bu maçın devamında Amerika Birleşik Devletleri-Belçika maçı var. Bu maçta gece 01'de. Ve bu maçların kazananları birbirlerine rakip olacaklar. Yarın saat 17'de, çok güzel bir saatte, gündüz vakti, Arjantin-Mısır maçı var. Hepimiz kitleneceğiz bu maça gibi geliyor bana. Akşamında da harika bir maç var. Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre, Kolombiya ile karşı karşıya gelecek. Bu maçta saat 21'de başlayacak. Ve böylelikle bu iki kazanan da birbirlerine rakip olacak. Ve 12 Temmuz'u bekleyecekler. Kansas City'deki çeyrek final mücadelesini. Gündemden yansıyan en önemli gelişmeler bunlar Dünya Kupası ile ilgili. Tabii Dünya Kupası çok konuşuluyor. Dünya Kupası'nda alınan sonuçlar çok konuşuluyor. Bellingham İngiltere'de çok konuşuluyor. Çok mutlu İngilizler. Çünkü çok önemli bir başarıya imza attılar. Ve bu kazandıkları başarı onları Dünya Kupası'nda 1966'dan sonra kurdukları Dünya Kupası hayalinde belki de istenilen noktaya taşıyacak. O noktada olacak. Gelen mesajlar var. 600 bin nüfuslu Yeşilburun Adaları. Tarihinde ilk kez yer aldığı Dünya Kupası'nda ilk gol attı, ilk puan aldı. 40 yaşındaki kalecileri 18 milyondan fazla takipçi kazandı. İlk kez gruptan çıktı. Grubu namağlup tamamladı. Son Avrupa şampiyonuyla berabere kaldı. Son şampiyona karşı 90 dakika yenilmedi. Uzatmalarda elendi. Yunus bal yerden gelmiş. Vallahi bal yiyen bilgiler aktarmış Yunus Hocam. Allah razı olsun, nefis bilgiler. Hüseyin Mecit'ten gelmiş, yine hayırlı sabahlar dilemiş. Allah razı olsun kendisinden. Çok ama çok teşekkür ediyoruz. Efendim son 10 dakika içerisinde bir iki telefon alabilirim. Eğer 0533 265 39 95'i ararsanız bir ya da iki telefon alma şansım var. Hem Dünya Kupası ile ilgili, hem takımlarınızla ilgili, hem Kırkpınar'la ilgili. Kırkpınar'ı da çok konuşamadık ama Kırkpınar'da da tarihi bir başarı yakalandı. Çok keyifliydi. Ali Koç da Kırkpınar'daydı. Birçok kişi gitti, izledi, anı yaşadı, coşkuyu yaşadı ve Kırkpınar'ın heyecanına ortak oldu. Bu Kırkpınar coşkusu gerçekten çok güzeldi. TRT'de çok keyifli bir şekilde yayınladı. Biz de izlemekten büyük bir mutluluk duyduk diyelim. 273-10-10'a genelde mesajlarınızı atıyorsunuz ama dediğim gibi ben İzmir'den yayın yapıyorum. O yüzden mesajlarınızı 0-533-265-39-95'e atabilirsiniz. 0-533-265-39-95'e atabilirsiniz. Trump'ın bir hamlesi var biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın FIFA'da Florentin Bologun kırmızı kart cezasını askıya aldırttı. Bu da Belçika Futbol Federasyonu sert tepki gösterdi. FIFA'nın siyasi baskıya boyun eğdiğini söyledi. Çünkü 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Amerika Bosna Hersek'e 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada kırmızı kart görmüştü Florin Balogun ve onun kırmızı kartı askıya alındı. Ve böylelikle Bologun gördüğü kırmızı kart iptal edilmediğini, yalnızca cezanın infazının ertelendiği açıklandı. Yani aklımızla FIFA dalga geçti. Ağam sen ne diyorsun noktasına getirdi. Tabir yerindeyse biraz daha teşbih yaparak söyleyelim. O yüzden de tartışmalar büyüyor. Yani Trump'ın gücü Infantino'yu ezdi. Peki soru şu, neden ezdi? Ha? Ben size söyleyeyim. Şimdi Netflix'i açarsanız, Netflix'te bir belgesel var efendim. O belgeselde de Dünya Kupası'nda, daha doğrusu dünyada futbol endüstrisinde ne çok katakullinin döndüğünü, nasıl sahtekarlıkların yaşandığını gösteren bir hadise bu. Bu hadise şöyle, Blatter Katar'a vermek için Indira Gandhi yapıyor paraları, Dünya Kupası'nı. Onun öncesinde Rusya için çok tartışmalar oluyor. Tabii bu işe Amerika çok sinirleniyor. Özellikle Rusya'ya verilmiş olması falan, böyle acayip öfkeleniyor. Ve bir CONCACAF, yani Küba, Müba, böyle orada küçük ülkelerin isimleri bir araya geliyor. FBI bir sorgu başlatıyor. Onlar da böyle eteğindeki bütün taşları döküyor. Ve Blatter bir anda alaşağı edilip Infantino o koltuğa oturtuluyor. Yani hani futbola siyaset karışmasın diyoruz ya. Dibine kadar içinde. Yani öyle siyaset falan karışmıyor. Dibine kadar içinde zaten. O yüzden de Infantino'yu oraya oturatan kim? Amerika Birleşik Devletleri. Peki şimdi Amerika Birleşik Devletleri Bologun Florin'den yoksun çıkmak ister mi Belçika maçına? İstemez. Ne oldu? Maalesef orayı iptal ettirdiler. Ve futbol hançerlenmiş oldu. Yani Trump burada da işte Amerika rüyasını, belki de Amerika'nın bugüne kadar hayatında sahip olamadığı en önemli değerlerden biri olan Erkekler Dünya Kupası şampiyonluğunu yakalamak istiyor bu yıl. İki tane ev sahibi elendi. Kanada gitti, Meksika gitti. Ama ben ilahi adalete inanıyorum. Amerika Birleşik Devletleri muhtemelen elenecektir. Yani burada bu ortaya koyulan hüviyet, bu ortaya koyulan anlayış hiç kimse tarafından takdir edilmiyor. Eğer turu geçerlerse de ben iddia ediyorum Amerikalılar dışında kimse Amerika'yı desteklemiyordur. Bir değerli dostumuz var, Abdülgafur. Ondan gelmiş. Merhaba abi, günaydın, ben Abdülgafur. Bence milli takım bu milletin gönlünü kazanması için çıkıp topluca biz villa dediler. Dediler biz villa istemiyoruz dedi. Hakan Çalanoğlu dedi ki biz villa falan istemiyoruz. Villa falan vermeyin. Milli takım olarak biz bu villaların hiçbirini kabul etmiyoruz dediler. Bu açıklama yapıldı. Para konusunda yapmadılar. Ben o parayının da Mehmetçik Vakfı'na falan bağışlansa ya da Türk Eğitim Vakfı'na ya da işte neresi varsa oraya, Kızılay'a falan çok daha faydalı olacağını ve milli takımın gönüllerde kaybettiği o itibarı yeniden elde edeceğini düşünüyorum. Tevfik Erdem Duran'dan gelmiş. Teşekkür ediyoruz. Diyor ki abi günaydın. Dünkü maç için tek yorumum var. Forveti olan kazandı diyor. Evet, Erik Haaland forvetin ne kadar önemli olduğunu söyledi. Bence sadece dünkü maça özgü değil. Mesela Harry Kane de İngiltere'yi forveti olan takımın kazanması unsuruna taşıyan isim oldu. O yüzden de sadece Erik Haaland üzerinden okumamak lazım. Bu işi zannediyorum birazcık da farklı niteliklerle okumakta fayda var. Efendim tabii ben sadece sporu konuşmuyorum. Son 5 dakikayı özellikle hayatın içine ayırıyorum. Ve hayatın içine ayırırken de burada yani yöremde, Seferihisar'da ben yaklaşık İzmirliyim. Buralıyım. Babam da buralı. Ve Manisalı. Babam Manisa Kırkağaçlı ama çok küçük yaşta tabii askeri okula gidiyor. Oradan İzmir'e geliyor falan derken çok uzatmayayım. Çok betonlaştığını görüyorum artık çevremin. Ve bu sizi rahatsız ediyor mu bilmiyorum ama beni inanılmaz rahatsız ediyor. Yani mesela Seferihisar'da ben artık buradan da hakikaten suç duyuyorumdur. Yani Ulaştırma mı Bakanlığı mı bakar bu işe ya da ne bileyim İçişleri Bakanlığı mı bakar ya da kim bakar bilmiyorum ama denizin içine falan evler yapılmış artık ya. Yani biz cılkını çıkartmış durumdayız. Yani biz hani dağları falan her yeri, yeri göğü binalarla boyadık ve binalar diktik ama bugün buralara baktığımızda çok acıklı bir tabloyla, çok acıklı bir resimle karşı karşıya kalıyoruz. Ve bu üzüntü verici bir durumu da beraberinde getiriyor. Bir de tabi buralar turizm cennetleri diye tanımlanıyor ama hala yol yapım çalışmaları, hala çok ciddi anlamda inşaat durumu hakim. Ve adeta hani şunu söyleyebilirim, hani eskiden şakadan söylüyordum yani Seferihisar'a gelmeyin abi çok kalabalık falan diyordum. Zaten Sitta Slov yani Slov City öğesini kaybetti Seferihisar. Ama burada her yer toz, her yer adeta darmadağın. Hani geldiğinizde ya bu muymuş Seferihisar diyebilirsiniz. Hani ben buranın 5 yıl öncesini bildiğim için bugüne baktığımda bu mu ya bu mu diyorsun yani. Hani şey düşünüyor mesela, bazı adamlarla konuşuyorum, abi biz artık burası bitti ya diyor. Yani burada satıp başka bir yerlere gitmek lazım diyen çok fazla komşumla bir araya geldim, sohbet ettim. O yüzden de buraya acil bir bakması lazım. Saygıdeğer İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda çok ciddi önlemler alınmasında fayda var. Çünkü bu topraklar bizim, hepimizin. Ve bu toprakların en küçük bir noktasına zarar gelmesi bizi derinden yaralar ve üzer. Saygıdeğer dostlar, İzmir'den yayınımızı yaptık sevgili Berk'in, sevgili Emrullah'ın yoğun gayret ve çabaları, İlhan Bey'in de kıymetli izniyle bir problem de yaşamadık. Bir saat 8.20'de böyle bir 5 dakikalık bir sorunumuz oldu. Ama onu da sağ olsun sevgili dostum Emrullah anında çözdü. İlk yayının günahı olmaz diyelim. dinlediniz, vakit ayırdınız, bana mesaj attınız. Ama şu telefon numarasını da not edin. Bana çünkü bir müddet, bir 15 gün, 20 gün, belki biraz daha fazla olabilir, bilmiyorum ne olacağını. Ama 0533 265 3995. Bu benim cep telefonum. Bana buradan ulaşabilirsiniz. Sizi buradan yayına alabilirim. 0533 265 3995 benim cep telefonumdan bana ulaşabilir ve bana mesajlarınızla, keza yayına bağlanma saatlerinde bağlantı kurmak için her daim arayabilirsiniz. Gün içinde çok fazla aramayın. Oo, Emre abinin cep telefonunu yakalamışız, hadi bir taciz edelim, gecenin birinde bir arayalım falan yapmayın. Mesela bak, bir tane değerli dostum arıyor ama onu yayına almak, bir dakikam var, çok kısa konuşursa alırım. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın.
0: Buyurun efendim, yayındayız. Kimle görüşüyoruz?
1: İstanbul'dan arıyorum ben. Sayın beyefendi doktoruyla konuşmanız olurken, söyleşiniz olurken yaşadığım çok kısa bir dakikalık bir hadiseyi anlatmak istiyorum ve bunu hala da yaşıyorum, müsaadeniz olursa.
0: Lütfen efendim, buyurunuz, dinliyoruz.
1: Cuma günü çocuğum 12 yaşında, doktora götürdüm, diş doktoruna. Diş rahatsızlığı vardı. Akşam götürdüm bir özel polikliniğe. Bu poliklinikte bayan doktor muayene etti, baktı, dişini kurcaladı ve eve geldik. Dedi arkadan diş gelemiyor. Yani konuyu bir yere bağlayacağım da o yüzden konuşuyorum. Ondan sonra ertesi günü çocuğun yüzü şişmeye başladı. Bundan dolayı devamlı gittiğimiz bir doktora gittik. O doktor bey baktı, film çekti, röntgen çekti. Başka bir doktoru çağırdı. O da baktı, o da filmlere baktı, muayene etti. O da karar veremedi, başka bir doktoru çağırdı. Üç doktor bir karar aldılar. Bu karar neticesinde antibiyotik başlattılar. Ve herhangi bir komplikasyon olursa acile başvurmanızı söylediler. Yani burada demek istediğim şu ki Emre Bey, ilk gittiğim doktor ya işin ehli değildi. Sonraki gittiğim doktor, üç doktorla beraber karar verdiler. Yani burada demek ki bazı akılların bir araya gelip toplantı yapması gerekiyor. Bir şeyde karar almaları gerekiyor. Bana göre liyakatli insanların futbolda da, doktorluk hayatlarında da veyahut da herhangi bir işte gerçekten eğitim almış insanların olması lazım. Ben böyle düşünüyorum.
0: Peki.
1: Bu sporda da olabilir. Bilmiyorum, demek istediğimi anlatabildim mi?
0: Çok çok iyi anladım. Doğan'ın saatine taşıyorum. O yüzden yarın daha uzun da konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de size teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
0: Efendim, bizden sonra Doğan Öncel sizlerle birlikte olacak. Biz de veda ediyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Bizi dinlediniz, vakit ayırdınız, bizimle zamanı paylaştınız. Sonsuz şükranlarımı sunuyorum ve attığınız mesajlar için de teşekkür ediyorum. Unutmayın, 0533 265 3995 sabahları saat 7-10 arası buradan bana ulaşın. Kendinize iyi bakın, her şey gönlünüzce olsun. Türkiye, seviyoruz.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam

0: kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kim ne dedi?
2: Fenerbahçe'nin bu cezası bugün bu noktadaysa burada genel sorumlu Aziz Yıldırım'dı kardeşim. Kimse kusura bakmasın.
1: Futbol Federasyonu yabancı sınırını neden değiştirmedi?
3: 15 milyon euro bandında bir bonservis beklentisi bulunuyor. Fenerbahçe yönetimi de bunu vermeyi düşünmüyor.
4: Ben Fenerbahçe'yi tanıyorum çünkü. Hakan Bey de iyi Fenerli. Ama şu anda Greenwood özelinde ne böyle bir talep var ne de Hakan Bey'in böyle bir yaklaşımı var.
1: Dici Futbol'dan herkese selamlar. Kolaj Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Kolaja başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Ve başlıklar şu şekilde. UEFA'dan gelen cezanın sorumlusu kim? Yıldırım'ın transfer planı ne? Safi Greenwood için ne dedi? Yabancı sınırı neden değişmedi ve kolaj başlıyor. Fenerbahçe'ye UEFA'dan gelen ceza yetki maddeleri yüzünden mi geldi? İrfan 25 açıkladı.
3: 11, 12, 13. maddeleri kulüp yetkileri de söylediği gibi eğer geçseydi de bu ceza gelecekti diye ifade ediyor. Çünkü UEFA sadece futbol giderlerine, kadro harcamalarına bakıyor ve Fenerbahçe'nin de o zamanki kadro harcaması gelirlerinden daha fazlaydı. Gelirin %70'ini kullanabiliyordun gelirlerin. Sen %84'ünü kullandın ama bu yüzden ceza aldın. Gayrimenkul gelirleri gelecek o yüzden de ceza almayacak söylemi pek doğru değil. Çünkü UEFA burada toplam gelir şeyine bakmıyor. Tamamen futbol gelirlerine ve giderlerine bakıyor. Dolayısıyla burada gayrimenkulden elde edeceğin gelirler pek bunu etkilemiyor. Zaten sen burada gelir gider dengesinin bozulduğu net bir şekilde ortada. Bunu nasıl artırabilirsin? Futbol gelir sponsorluk gelirleriyle, futbolcu satış gelirleriyle bunu artırabilirsin. Yeni sponsorluk gelirleriyle artırabilirsin. Benim aldığım bilgiler de bu yönde. Yani gayrimenkul gelirlerinin bunu etkileme gibi bir durumu söz konusu değil. Bu gelirlere şu ekleniyor. Yani bu neden cezada? Futbol operasyonunda kazandığın para, kazanılan para, bonuslar, ödenen maaşlar, ödenen bonservisler ekleniyor. Dolayısıyla buradaki süreç tamamen bu şekilde yürütüldüğünü ifade ederim.
1: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetiminin transferdeki planı ne? Aydın Cingöz anlattı.
2: Aziz Yıldırım ve yönetimi transfer konusunda bence çok önemli yol aldılar. Hatta 3 oyuncuyla da anlaşma noktasına geldiklerine dair bilgiler var. Net olarak evet biz bu işi bitirdik noktasında Fenerbahçe yönetimi evet biz bu iş tamamlandı, transferi tamamladık gibi bir detay verilmiyor ama transferde çok önemli bir yol kat ettiler. Ve fakat burada şöyle bir problem var. Bunu Fenerbahçe yönetimi başkanı da zaman zaman toplantılarda dile getiriyor diye biliyorum. Şimdi mevcut yabancı kuralı nedeniyle Fenerbahçe'nin bu operasyonu yaparken koruması gereken bir tarafı var. Kendi ekonomisi. Çünkü yabancı kuralı nedeniyle Fenerbahçe mevcut transferlerini en azından şu dönemde pat pat açıkladığı anda göndermek istediği oyuncular konusunda onların eline çeşitli kozlar verecek. Ama şunun altını tekrar çizeyim. Özellikle seçim döneminde Fenerbahçe'nin hızlıca transferlerini tamamlayacağı sözleri bir baskı unsuru olarak ve kamuoyunda önemli bir

0: Bunu ortada. Fenerbahçe bu işi zorluyor. Ama olur mu olmaz mı onu yakın zamanda göreceğiz. Çünkü Marsilya tarafında özellikle bonservis konusundaki direttiği rakamın aşağıya çekmemesi bu transferdeki en büyük problem olarak kaynaklar aktarıyor. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim, tekrar ediyorum. Fenerbahçe'de eleştiri çok normal. Transferler henüz gerçekleşmedi. Özellikle mevcut yabancı kuralı ve takımdan gönderilmek istenen oyuncularla ilgili bu kural değişmezse yönetimin bu operasyonu yapması biraz daha zaman alacak açıkçası.
1: Ahmet Konanç, Hakan Safi ile görüştü. Peki Safi Greenwood transferiyle ilgili ne dedi? İşte cevabı.
2: Bilgi olarak, süreç olarak edindiği, atıyorum Greenwood'daki tecrübe olarak destek verir. Ben kendisiyle görüştüm biliyorsun zaten, bunu konuştuk da. Orada ben şu mesajı aldım kendisinden. Diyor ki zaten böyle bir talep gelmez. Talep gelmedikçe de hani benim bir şey yapmama gerek yok. Ben zaten maddi olarak gereken desteği veriyorum. Ama Greenwood üzerine spesifik olarak zaten böyle bir şey istenmez. İstenmedi. İsteneceğini zannetmiyorum. Kendileri zaten yapacaklar. Gerekeni şeklinde bir yaklaşımda bulundu bana. Böyle bir Greenwood üzerinde bir maddi destek beklemiyorum. Hatta kendisi beni aradığında ben zaten kulübe gerekli desteği veriyorum. Hani Kerem olayında halen ödüyorum. Sponsorluklarım oldu, olacak, oluyor falan gibi konuştu. Böyle özel bir şey beklemiyorum yani. Ama yarın mesela Aziz Bey bir iki kere çağrı yaptı Hakan Bey. Yarın bir daha bir çağrı yapar.
3: Seçimden
2: ortam yumuşar.
3: Bol bol çağrı.
2: Tabii
3: yaptı.
2: Ortam yumuşar. Bir sponsorluk daha sokar Hakan Safi içeri. Bir oyuncuya daha faydalı olur. Bunlar olması ihtimalde olan şeyler ha. Ben Fenerbahçe'yi tanıyorum çünkü. Hakan Bey de iyi Fenerli. Ama şu anda Greenwood özelinde ne böyle bir talep var ne de Hakan Bey'in böyle bir yaklaşımı var.
3: Sanki o seçim atmosferinin biraz daha soğuması
2: bravo
3: lazım.
2: Tabii.
3: Değil mi?
2: Çünkü
3: arada
2: benim
3: bir bağlantı
2: duydum,
3: kurulması lazım.
2: Hakan Bey bayağı bir hevesliymiş ve inanmış kazanacağına. Bir hevesi kırılmış. Bu soğuyacak. Şimdi bir iki maç başlayacak. Hakan Bey locaya gelecek. Maçları izleyecek. Sevinecek. Bevinecek. Belki Aziz Bey orada bir çağrı daha yapacak.
3: Orada bir otoparkta denk gelecek.
2: Denk gelecek falan. İkisi de iyi güzel Fenerbahçeli insanlar. Süreç başka bir yere gidebilir.
3: İnşallah yani. Olabilir
2: yani.
3: Çok önemli.
2: Önemli olan Fenerbahçe.
1: Futbol Federasyonu yabancı sınırını neden değiştirmedi? 10+4 ısrarının altında ne var? Aydın Cingöz açıkladı.
0: Bu konuda birincisi Futbol Federasyonu bir açıklama yaptı. Dedi ki biz herhangi bir şekilde bu kuralla ilgili değişikliğe gitmeyeceğiz dedi. Aslında bütün bu tartışmaları da kapatmak için yaptı. Ben federasyon tarafına sordum. Çünkü Dünya Kupası'ndan hemen sonra görüştüğümde özellikle Kulüpler Birliği'nin de bu konudaki ortak kanaatinin değişim noktası olması federasyonu da elini kuvvetlendiren meselelerden bir tanesiydi. Yani tamam kardeşim biz bu kararı aldık ama Kulüpler Birliği'nden ortak şekilde evet böyle bir değişime gidilmeli diye bir karar gelirse eğer Futbol Federasyonu bu değişimi yapacaktı. En azından benim edindiğim bilgi ve sorduğum zaman yani Kulüpler Birliği bunu istiyorsa elbet yaparız noktasındaydı. Federasyonun son açıklaması da benim için sürpriz oldu. Çünkü bu değişim 12-2 olacak şekilde olabilir diye düşünürken, bu konuda bir karar gelir diye düşünürken tam tersi bir kararın geldiğini söyleyeyim. Karar hayır biz bunu değişmeyeceğiz oldu. Ben tekrar federasyon tarafına sordum, şunu söylüyorlar. Birincisi Kulüpler Birliği'nden ortak bir mutabakat gelmiyor. 5 kulüp bu mevcut kararın aynı şekilde devam etmesini istiyor. Yani 10+4. 10 tanesi yaş sınırı olmaya futbolcular, 4 tanesi 23 yaş ve altı noktasında olsun konusunda daha önce federasyonun aldığı kararı destekledikleri için iş kilitlenmiş durumda. Federasyon tarafı da şöyle diyor. Şimdi biz bütün kulüplerin ortak mutabakatı olmadan bu kararı almayız alamayız. Bu sefer şöyle denecek. A Fenerbahçe'yi koruyorlar. A Galatasaray'ı koruyorlar. Onlar istiyor federasyon da yapıyor gibi yorumlarında yapılmasını istemiyorlar. Ve son olarak şunun altını çizeyim. Federasyonun tavrı şu. Eğer Kulüpler Birliği tekrar bir araya gelir bu konuda. Diğer bu 5 kulüpte evet ya bizim açımızdan da böyle düşündük ama biz bu fikirden geri adım atıyoruz. 18 kulüpte 12+2 olsun. Yani 2 tane genç oyuncu 23 yaş altı oyuncu olsun konusunda ortak bir mutabakata varıp bunu federasyona bildirirlerse federasyon bu kuralı değişir. Diğer yandan Galatasaray ve Fenerbahçe mutlaka bu konuda daha baskın davranacaklardır, gündem yaratacaklardır. Çünkü iki kulübün de bu kural nedeniyle yaş sınırı olmayan oyuncu alma konusunda ellerinin çok sıkıntıda olduğunu, bu kural değişmezse özellikle yine transfer yapacaklarını ama kulüplerden çıkacak paranın, kasadan çıkacak paranın daha çok olacağını söyleyebilirim.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar, iyi haftalar olsun herkese. İnşallah bol, bereketli, güzel haberler alabileceğimiz iyi insanlarla güzel insanlarla karşı karşıya gelebileceğimiz bir hafta bizi bekliyordur. Umutlarımız, beklentilerimiz, arzularımız bu yönde olsun. Şimdi diğer taraftan bir kere geçmiş olsun. Geçtiğimiz hafta sonu, hele hele cumartesi günü

0: yaşanan felaket, yağmur gerçekten enteresandı. Böyle sıcak havalardan sonra havaların birden patladığını, o gök gürültülü, şimşekli, sağanak yağmurların hayatı etkilediğini biliyordum ama bu kadarını hani çok da nadiren yaşamış biri olarak söyleyeyim. Daha önce o sel felaketleri şehir aralarında, cadde aralarında, sokak aralarında böyle suların gittiğini, ona takılan çöp konteynerlerinin işte gezdiğini, motosikletlerin sürüklendiğini, insanların tutunacak yer aradığını falan filan bunları gördük ama bu kadarı biraz daha fazlaydı. Hani Nuh tufanı gibi sanki hani öyle bir şey olmuş. Hayvanlarla beraber gitmiş gibi, hani bizi unutmuş gibi öyle bir şey vardı ama işin enteresan ve ilginç tarafı böyle sıcak havaların devam ediyor olması tabii bir şekilde havanın rahatlama ihtiyacını doğuruyor. O beraberinde çok sıcak bir toprağa birden su da değince rutubet ve nem de çok fazla yapıyor. Nefes almak güçleşiyor. O yüzden daha ileride hani bunlar başlangıç, iklimi bu şekilde, bu havalara, dünyayı bu hale getirirsen daha neler neler yaşayacaksın kısmına gelebilir. Bunun için işte bak gördün mü Amerika'da neler oluyor, uzak doğuda bunlar oluyor falan derken dünyanın her yerinde oluyor arkadaşlar. Sadece bize de has özgü bir şey değil bu. Dünyanın her yerinden bu tip haberleri zaten çok sıklıkla görmeye başladık. Bir düzen bozukluğu söz konusu. Bunun da sebebi bizleriz. Niye böyle oldu deyip zaten hiçbir şeyden memnun olmuyoruz. Çok sıcak, çok bunaltıcı, çok yağmur, az yağmur, hiç yağmur yok falan. Böyle gidiyor. Şimdi alışık olmadığımız şeyleri yaşıyoruz ama acaba alışık olmadığımız şeylerle mi karşı karşıyayız? Biraz buna bakmak lazım. Dünya Kupası özelinde. Şimdi Haaland samba yaptı. Brezilya samba yapmayı unuttu. Öyle yapılmaz dedi Vikingler. Kürek çekmeye devam ediyorlar. Yürek burkmaya devam ediyorlar. Ve Dünya Kupası'nda 10. ayrılık da geldi. Dünya Kupası'nın başında Tunus teknik direktörlüğüne getirilen Renard Kartaca Kartalları'nın başında sadece 2 maçın ardından istifa ettiğini açıkladı. Bu da 10. ayrılık anlamına geliyor. Mesajın nereye gittiği belli. O kendini biliyor. Vallahi var ya, şarkılar var ya. Tabii Dünya Kupası ile ilgili o kadar enteresan şeyler var ki yaşananlar arasında. Amerika'da olunca bir kayırma durumu, aralara birilerinin girmesi, ne oldu ya, nasıl yani falan deyip de futbol severlerin şaşırması çok doğal. Yani bir şekilde bir şey olacaktı ama nerede patlak verecekti bunu bilmiyorum. En sonunda oldu. Daha önce benzeri görülmemiş bir uygulamayla kırmızı kart için erteleme kararı veren FIFA, yapılan eleştirileri kararı bağımsız disiplin kurulu verdi diye yanıtladı. Amerika Başkanı Trump da büyük adaletsizlik düzeldi açıklamasını yaptı. Kim istedi diye düzeldi, ona bakmak lazım. Bunu düzeltmek kime kaldı, kimin talepleri doğrultusunda böyle bir karar alındı, orasını zaten tahmin ediyorsun. O kendini biliyor. Bak oraya gidiyor konu. FIFA Amerikalı oyuncu Bologu'nun Bosna Hersek maçında doğrudan gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı bir maç oynamama cezasını erteledi. Şimdi bir maç mı, hani iki maç alırsın da itirazlar olur bilmem ne, bire indirirsin. Buna anlam verebilirim. 25 yaşındaki oyuncuya verilen cezanın FIFA disiplin kuralının 27. maddesi gereğince 1 yıl süreyle askıya alındığı belirtildi. Böylece Bologu'nun Amerika'nın Belçika ile oynayacağı son 16 mücadelesindeki takımı takımdaki yerini alacak. Bologun 1 yıl içinde benzer bir nitelikte ya da daha ağır bir başka ihlalde bulunursa men cezası kaldırılacak ve yeni ihlal için uygulanacak ek yaptırımlara halel getirmeksizin ceza uygulanacak. FIFA'nın bu kararı sonrasında tepkiler çoğalırken Beyaz Saray'ın FIFA Başkanı Infantino'dan Bologu'nun kırmızı kart pozisyonunun yeniden değerlendirilmesi talep ettiği öne sürüldü. FIFA ise kararı kurumun bağımsız disiplin kurulunun aldığını söyledi. Ben vallahi bir şey yapmadım. Aha bunlar yapmışlar. Bunlar kim ya diye böyle. Bağımsız disiplin kurulu. Nasıl bağımsız? Kime bağımsız? sana bağımsızsa senin işine ne karışıyor falan diye öyle devam ediyor yani. Hani bize bağımlı bir disiplin kurulu olsa toplansa anlam vereceğim, ama bağımsız birinin toplanıp da böyle bir karar alması, FIFA'nın da bunu uygulaması, ben şok, ben şok, oralara gidiyor. Büyük adaletsizlik. Gerçi yaşanmıştı daha önce de böyle bir şey. Bir ilkti, FIFA kırmızı kartı erteledi, kendi kararlarına karşı geldi falan gibi yorumlanabilir ama. Hem bir şey geldi aklıma. Bir olay yaşanmıştı zamanında. Tahir Kum'un hep dile getirdiği bir olaydı. Gökhan Zan'ın biliyorsunuz bir kırmızı kart durumu söz konusu. Galatasaray'da oynarken Gökhan Zan da bir kırmızı kart görüyor. Onun sonrasında disiplin kurulu ertesi maç Gökhan Zan oynuyor. Bunun sebebini inceledik. Bu arada Galatasaray'da itirazda bulunuyor bir sonraki maçla ilgili olarak. Çünkü elinde başka bir stoper yoktu, oynatabilecek bir oyuncuları yoktu. Gökhan Zan'a da şöyle bir izin çıktı: bu oyuncunun yapmış olduğu bu hareket kötü bir hareket, kartla cezalandırılmıştır ama daha önce böyle şeyler yapmadığına, hatta bundan sonra da yapmayacağına olan inancımızdan dolayı biz bu cezayı erteliyoruz ya da kaldırıyoruz diye bir karar almışlardı. Federasyon bunu yapmıştı zamanında. Yıl kaç? Tahmini olarak söyleyeyim 2012 falan olabilir mi? 2011-2012 civarında bir şey olabilir. Bir araştırıp bakarsanız eğer böyle bir şey varsa diye. Sanki öyle bir şey olmuş muydu? Olabilir. Doğan abi, Emre abi cep telefon numarasını verdi. Oradan mesajlaşalım dedi. Ne yapayım, herkes mi versin? Ben de Cihan'ınkini mi vereyim? Ne yapayım? Herkes birbirininkini mi veriyor? Bir şey mi oluyor? Bu buna veriyor, bu buna veriyor, o ona veriyor. Herkes cep telefon numarasını mı paylaşıyor? Öyle bir şey mi oluyor? Abi, Paraguay'ın yaptığı çirkefliği gördün mü? Fransa milli takımının golcüsü Mbappe çeyrek finale çıktıkları maçta rakip Paraguay'ın sert oyunuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Yıldız futbolcu karşılaşma sonrasında bu ifadem için kusura bakmayın ama eğer elimizi bir yerlere sokmamız gerekiyorsa, bize de git derlerse, nokta nokta hatta git derlerse, öyle böyle git demezlerse, aynı karşılığı biz de veririz diyor. Paraguay bizim smoking giyip oynayacağımızı sandı, kirli futbolda onlardan daha iyiyiz. Bak, Paraguay'ın oyun stilini doğru veya yanlış olarak değerlendiremeyiz. Futbolun doğru veya yanlış oynayışı yoktur. Bizi yenmeye çalıştılar ama biz kazandık. Ne oldu? Hani falan onun gibi bir şey olmuş yani, en son konuşması bu olmuş yani. Paraguay çirkefliği öyle böyle değil yani. Benzeri görülmemişmiş mi falan diye yazmışlar. Bak, benzeri varmış sanki. Ben Hüseyin Mecit. Hayırlı yayınlar, hayırlı haftalar. Hoş gelmişsin Doğan abi. Oğuz Ankara'ya da selam olsun. Oğuz Ankara. Oğuz Altay da herhalde yazmaya çalıştı. Bugün yok Oğuz Altay yalnız. Hazır kopyalı taslaklarda olan mesajlardan biri olmasın bu Hüseyin? Bizim ülkenin futboldaki Amerikası zaten belli değil mi? Merhabalar, iyi yayınlar Dodo. Cihan'ın telefon numarasını vermesine gerek yok. Çünkü Cihan Instagram'dan da yazsan, nereden yazarsan yaz, anında cevap veriyor. Cihan adamdır. Diğerlerini tartışırım der gibi yazmış. Doğan abi günaydın. Abi, yeni sezon öncesinde cuma günleri maç önü yayını adı altında Ömer Fikri Şen'le bağlantılar yapılması mümkün olur mu? Çok güzel analizleri var, hem de biraz saha içinde de kalır gibi gözüküyor demiş. Ömer Fikret Şen canımız ciğerimiz, neden olmasın, sorarız, müsait olduğunda yaparız. Abi günaydın, dün Brezilya maçında Ancelotti milli marşı okuyordu, çok şaşırdım o an. Acaba Ancelotti gerçek bir Brezilyalı mı, Montella hiç okumuyor mu acaba bizim milli marşımızı diye düşünmeden edemedim diyor. Selamun aleyküm, iyi yayınlar İzmir'den Ercan. Davinson Sanchez'in gitme ihtimalini nasıl değerlendiriyorsun ki, yüksek değerlendirmeye başlıyorum gibi sanki. Davinson Sanchez'in zaten talipleri vardı, daha da fazla olmaya başladı, onu da söyleyeyim. Kolombiya milli takımı ile birlikte Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergiliyor zaten Davinson Sanchez, ama Como çok büyük bir baskı yapıyordu. En son Inter'in de Davinson için 30 milyon eurodan kapısının açılmasının ardından ilgisinin olduğunu açıklamıştı Inter'de. Galatasaray 30 milyondan açmıştı diye hatırlıyorum kapıyı. Como biraz böyle naz yapıyordu. 23 olur, 24, 20, 25 olur. Alo, 20, 25 olur mu 25 diye. Hani öyle bir pazarlık yaparken Inter de Como'na veriyorsa bir fazlasını veriyorum falan moduna girmiş. Yani Davinson'a sanki ayrılık yolu gözüküyormuş gibi geliyor ama tabii Van Dijk mı gelir onun yerine, başka bir stoper arayışına mı geçilir, bununla ilgili bir B planı var mıdır onu bilemem ama 10+4 yabancı kuralı nedeniyle ayrılması gündemde olan isimlerden biriydi Mario Lemina. Teknik direktör Okan Buruk'un talebiyle takımda kaldığı söyleniyor. 33 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusuyla 3,5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandığı da gelen bilgiler arasında arkadaşlar. Onu da aktaralım. Bu arada benim beklentilerim üzerinde transferlerle ilgili geçenlerde Sayın Serdar Adalı'nın divan kurulunda yapmış olduğu açıklamalar, taraftarla ilgili söylemler büyük yankı uyandırdı. Biz de söylüyorduk zaten, hem çarşı grubunun hem de taraftar gruplarının, daha doğrusu Beşiktaş'ın İnönü Stadı'ndaki destekçilerinin yeni uygulanan kombine bilet fiyatları ile alakalı sıkıntılarını hep dile getiriyorduk. Ya böyle olabilir mi, ya bu kadar da zam mı olur falan derken Serdar Adalı açıklamalarını yaptı. Dedi ki İşte orası böyle olur mu, burası böyle olur mu? Ama onun sonrasında bu rakiplerle yarışabilmek, onlarla mücadele edebilmek, onların seviyesine ulaşabilmek için bazı harcamalar yapmak gerekiyor. Ben de isterim ki ucuza kombinelerimizi, biletlerimizi verelim. Onun sonrasında her maçta işte pahalı satıp 3000 kişi geleceğine ucuz satıp 40.000 kişi getirmek falan muhabbetleri yapıyordu zaten. Bunlar kombine için geçerli mi Sayın Başkan falan dediğinde o evet evet falan da deniliyordu. Bununla birlikte o da dedi ki, ya bir şey söyleyeceğim dedi, hani bu biletler böyleyken dedi, onun sonrasında oraya alanlar hani ne yaptılar ki diye sordu. Çok enteresan bir şekilde. Hangi maçta rakibi baskı altına alabildiler? Hani 90 dakika boyunca susmadıkları bir mücadeleyi hatırlıyor musunuz siz? Eski Beşiktaş taraftarı mı var orada gibi bir şey söyledi. Oradan oba sen ne demek istiyorsun Sayın Başkan, hayırdır falan diye. Oradan da başka bir tepki geldi. Öyle böyle. Orta yol bulundu gibi gözüküyor. Sonrasında biraz daha yüzde neredeyse yüzlük bir artış gibi bir fiyat politikasıyla yeni sezona hazırlıklarını yapıyor Beşiktaş. Tabii Slovakya kampında oynadığı hazırlık maçları var. Bir internet şifresi gibi bir takımla yine bir hazırlık maçı oynadı. Mosong Mag Yarovari ile neymiş o? Mosommak Yarovari ile 0-0 berabere kaldı Beşiktaş. Tabii İtalyan hoca bitiricilik konusunda sıkıntı yaşadık ama ilk maça göre topla daha hızlı oynadık. Daha hızlı, daha şiddetli ve daha kaliteli oynamamız gerekiyor. Bunun için zaten mücadelemiz diye devam ediyor. Bu arada Beşiktaş'ta kaleci Nübel ve Trossard imzaya çok yakın. Hem Alexander Nübel'e emanet edilmesi beklenen bir kale var. Bayern Münih'le anlaşma sağlandı. Alman file bekçisi yıllık 6 milyon euro karşılığında siyah beyazlı ekibe evet dedi. İmzaların ardından kısa bir tatil yapacak olan 29 yaşındaki eldivenin kampa katılması bekleniyor. Trossard konusunda da sıcak gelişmeler var. Arsenal'le 18+2 milyon euroluk el sıkışan Beşiktaşlı yöneticiler Belçika ile birlikte Dünya Kupası'nda bulunan Trossard'la Amerika'da son kez görüşecekler. Bu görüşmede imzaların atılması bekleniyor. Burada şey diyebilir Belçika milli takımının federasyonu, Belçikalı futbol severler vay kafayı karıştırıyor, Belçika Federasyon Başkanı futbolcularla nasıl görüştürür, bu transfer harekatı falan nasıl, tanıdık geldi mi acaba? Tanıdık geldi mi? Lan oralara git. Hadi bakalım. Yalnız bu arada Bir transferde benim tabii yan yana oynamayı çok arzuladığım, keşke oynasalar dediğim Orkun ve Salih ikilisiyle alakalı. 28 yaşında gerçi, bir orta saha oyuncusu ama yerli statüsünde olduğu için de kısa süre içerisinde bir Beşiktaş'a 3 yıllık sözleşme imzalayacağı söyleniyor. Ama Beşiktaş transfer taarruzu olarak mı geçer? Biraz daha farklı mı konuşmak lazım? Tartışılır ama Kuattara ve gurbetçi kanat oyuncu İlhan Fakılı'yı renklerine bağlamıştı biliyorsun Beşiktaş. Ve Salih Özcan transferinde de mutlu sona ulaştı. 4 sezonluk Borussia Dortmund kariyerine nokta koyan ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla uzun süredir pazarlık yapıyor Beşiktaş yönetimi. Yapılan görüşmeler sonunda da mali konulardaki tüm pürüzlerin giderildiği söyleniyor. Salih Özcan'la 3 yıllık sözleşme konusunda el sıkışıldı. Salih'in sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacak ve Beşiktaş'ın kampına katılacağı söyleniyor. Köln'de yetişen Salih 2022'de 5 milyon euroya Dortmund'a gitmişti. Bir sezon Wolfsburg'da kiralık oynayan tecrübeli futbolcu A milli takımla Dünya Kupası'nda mücadele etti. 1.82 boyundaki ön libero Dortmund kariyerinde 96 maçta 2 asist üretebilmiş sadece. Kariyer anlamında ve istatistik anlamında biraz zayıf gözüküyor ama oynadığı oyunla milli takımda Orkun'la beraber biraz uyumları sanki iyiymiş gibi gözüküyor. Bu acaba Süper Lig'e nasıl yansır ya da Beşiktaş'ın yeni oluşumunda bu kadro planlamasında nasıl bir yerlendir? Bunu hep beraber göreceğiz. Doğan abi, Oğuz abi yayına bağlayacak mısın? Tribünle ilgili bir soru soracağım da Oğuz abi o yüzden demiş. Bağlamayacağım, bugün yok. Doğan abi, Galatasaray formalarını gördün mü Allah aşkına? Buradan yetkili vesaire kim varsa sesleniyorum. Yeni formayla eski forma arasında yıldızı yan tarafa ekleyip bunu yeni sezon diye tanıtmak, bir de buna absürt fiyatlar koymak ne kadar mantıklı, ne kadar gerçekli, gerekli, çok merak ediyorum abi demiş. Doğan abi merhaba, günaydın. Trabzonspor Aral Şimşir'le anlaştıktan sonra Galatasaray'dan bir yöneticinin oyuncuyu arayıp bizden haber bekle teklifi kabul etme demesini ve oyuncunun da bunu Trabzonspor yönetimine bildirmesinin ardından Trabzon yönetiminin Galatasaray yönetimiyle iletişime geçip Galatasaray'ın ise kusura bakmayın ya yanlışlık olmuş demesi hakkındaki düşüncen nedir demiş. Bu telefon trafiğini kimden öğrendiniz siz? Hani bağlayan bendim abi ben. İyi günler efendim. Bana Galatasaray'ı bağlayabilir misiniz? Bir saniye ayrılmayın, altta kalın lütfen. Trabzonspor Galatasaray'ı arıyor, bağlıyorum falan gibi. Hani böyle bir şey mi oldu acaba? Bu konuşmaları yaparken aralarda da siz mi duydunuz? Nasıl bir şey oldu ya? Çocukluk aşkına mı geliyor Salih abi acaba demiş. Ha, parasına göre değişiyor. Çocukluk aşkları biraz pahalı çünkü. O yüzden söyleyeyim ya. Yani. Abi Davinson 30 milyona giderse kim bilir, kim alabilir o kalitede, kimi alabilir o kalitede? Türk takımları Fenerbahçe hariç Transfermarkt'ta oyuncuları hep değer kazanıyor. Mesela Şerif'in değeri 18 milyon, Brown 19. Derin Fenerbahçe iş başında mı acaba? Mesajlara bak. Doğan abi günaydın. Serdar Adalı bile ne konuştuğunu anlamıyordur. Sen nasıl anladın abi? Vallahi ben konuşmasını canlı dinledim, hiçbir şey anlayamadım demiş. Ben şifreliydi belki, yani dekoder vardı, Adalı dekoder diye hani öyle öyle. Daha kimler var abi? Serdar Adalı'nın konuşmasını anlamamak biraz hani güçmüş gibi söyleyenlere şaşırırım. Öyle insanlar tanıyorum ki hani saatlerce konuşup da ne dedi ya deyip hani böyle hiçbir şey aklında kalmayan. O stand-up gösteriler gibidir. Hani iki saat ne güldük. Neye güldünüz? Şey vardı. O çok iyiydi. Neydi? Hani şey anlattı ya. Neydi o falan? Oradan gelmez aklına. Onun gibi bir şey yani. Dodo Çorum Spor Paso Ligi almak istiyorum. Alamadım. Hala bir alt ligde görünüyor. Bana yardımcı olabilir misin demiş. Alt ligdeyken al, daha ucuzdur. Bak şu an alt ligde gözüküyorsa oradan al. Anlatayım hani şey, yeni ligde gözüktüğünde daha pahalı olacaktır. Ben alt ligdeyken almıştım dersin. Oradaydı, ne yapayım, açıkta aldım dersin ya. Gökhan Zan kırmızı kart mı dedin? O da bir şey mi? Bu ligde ligden düşmeyenler var. Ankara 200 TL'ye borç 16 oldu diye yazarım demiş. Hasan Ali Kaldırım 14 Aralık 2015 tarihinde 2 maçlık cezası 1 yıl ertelenmişti. Hemen bir sonraki maçta oynayabilmesi, işte bunlar belki Dünya Kupası'nda bir ilk olarak mı adlandırılıyordu FIFA'nın böyle bir uygulamayla alakalı? Onu mu yazmaya çalıştılar yani? Öyle bir şey mi? Günaydın. Fransa ile Fransa'nın eşleşmesine... İçten güldüm. Bak bu güzeldi. Fransa ile Fransa'nın eşleşmesine ne diyorsun diye. Bakalım, hani bazen insan kendini de yenebilmeli falan diyor. Öyle şeyler söyleyelim yani. Benim en büyük düşmanım kendim falan diye. Öyle bir şey. Bu başka bir şey değil yani. Tek rakibim ben. Kendim. Abi o zaman sana söylüyorum. Beşiktaş başkanı kapalı sürümünü hedef almak iyi mi oldu, kötü mü oldu? Kapalı türbünü hedef alması iyi mi oldu, kötü mü oldu? Türkçeyi de sayenizde bir kez daha. Bilmem. Yani bunun iyi mi olup kötü mü olduğunu hep beraber görürüz herhalde ya. Yansımalarına bakalım mı biraz? Abi divan kurulu muhabbetine gireceksen tansiyon hapımı hazırlamam gerekiyor demiş. Yok, hiç girmeyeceğim. Gerçekten çok girmek bile istemiyorum. Ben artık biraz taraftarın her şeyle ilgilenmesinden yana olmayan yapımı ön plana çıkartmaya çalışıyorum hani. Abi işte borçlarla ilgili olarak Bankalar Birliği'yle, ya sana ne? Sana ne? Hani artık şey demek istiyorum mesela. Abi sana ne? Hani sen bu sene tatile gidebiliyor musun? Hani bütçeni ayırabildin mi? Ne kadarlık bir hafta sonu bütçen vardı? İşte ay sonunu getirebiliyor musun? Maaş yetiyor mu? Kira bilmem ne falan. Kendi hesabınızla ilgilenin ya. Öyle milyon milyon dolarları havada görüp de abi ben vermem o parayı ona ya. Ona da şey yaparım abi ya. Ama ben olsam alırım abi ya. Bunu satarım onu alırım falan. O kadar kolay geliyor ki böyle milyon dolarların harcanması. Onun sonrası limit ne kadar falan diyeyim hani. Hayatımızda hiç öyle limitimiz olmamış. En fazla kredi kartımızdaki işte limit. O da işte bankanın sana vermiş olduğu, senin de sana da ait olan bir şey değil yani. Bankanın sana verdiği, seninmiş gibi yaptığı, senin de gaza gelip abi kenarda o para var ya, beni böyle bir kurcalıyor, bir kemiriyor, bir ısırıyor. Suarez gibi. Anlatabiliyor muyum o bankanın vermiş olduğu kenarda duran kredi? Zaten böyle ara sıra böyle zehir mesajları geliyor ya, ding diye bir bakıyorsun. İyi günler Doğan Bey. Ön onaylı sizin için 500 bin liralık krediniz hazır. İstediğiniz şubenize gelmeniz yeterli olacaktır. Bunun için sadece evet yazmanız yeterli cevap olarak olan diye böyle şey yapıyorsun mesela. Yazmayayım ya, yazmıyor. Ne gerek var yazmayayım değil mi abi? Yaz Doğan, yaz. Hani sağ taraf sol taraf meleklerin konuşması vardı çizgi filmlerde falan böyle. 500 bin diyor, ne diyorsun oğlum, bir daha nereden gelecek, ödersin küçük küçük falan deyip. Hayır Doğan, sakın yapma, kanma bunlara, hayır hayır. Ha, bırak onu, yapmalısın, o parayı almalısın. Harcayalım, tatile gidelim, yeni ayakkabılar alalım, yeni bir şeyler alalım, bütün parayı bitirelim. Hayır Doğan, yapma, yapma, hayır. Ya o 500 bin hani ne kadar etkileyebilir, bir şey yapabilir de öyle bir şey oluyor yani. İspanya-Avusturya maçını izleyene kadar Alaba niye alternatif olmuyor diyordum, izleyince anladım niye olmadığını demiş. Bak her şeyi benimle paylaşanlar var ya. Ben ne dedim size? Ben Norveç'i destekliyorum ya da Fas'ı destekliyorum. Mazlumun yanında olma zaten genlerimizde olan bir şey. Brezilya'nın bu futbolla ya savunma mı yapar? Brezilya savunma mı yapar ya? Ya Arjantin savunma mı yapar Allah aşkına? Hani yeşil burun karşısında. Hani ulan çok üzüldüm biliyor musun falan dediğimiz takımlara bir yenisi daha eklenmiyor mu her geçen gün? Abi adamlar ne oynadı be aslında ama... Yani işte abi, ah be, vallahi çok üzüldüm diye. Paraguay Maraguay mesela yani Fransa'ya karşı bir penaltı, ondan sonrasında kafadan sekme bilmem ne olma falan. Şimdi ne olacak? Portekiz İspanya, bir de Amerika Belçika var değil mi? Gece 3'te. bir şey daha var ya. Bu şey konusu çok komik değil miydi? Arkadaşlar, İngiltere milli takımı son 16 turunda Meksika ile deniz seviyesinden yaklaşık 2200-2400 metre o yükseklikteki Azteca stadında oynarken takımın yüksek irtifayla nasıl başa çıkacağı ile ilgili sorunlara teknik direktör Tuchel, oyuncu Henderson esprili yanıtlar verdiler. İngilizlerin irtifa ile baş etmek için o cinsel gücü arttırıcı haplardan alacağı öne sürüldü. Bütün takıma dağıtılacak falan dendi. Ne olacak peki onlar falan deldiğinde teknik direktörü şey demişti. Vallahi ben kullanmadım, bana gelmedi, bana vermediler falan diye öyle şeyler olmuş yani. Ama Henderson da şey demiş. Vallahi hapları aldık, bir yardımcı oldu. Şaka yapıyorum tabii ki, hiç yardımcı olmadı, öyle bir şey verilmedi. Biz de öyle bir şey kullanmadık zaten demiş yani. Nasıl, kimden çıktı bu? Bir mesela hani bu bir şeyden çıkamaz yani. Hani bu bir İngiliz'in ortaya attığı bir iddia değildir yani. O fitne fesatı bizden biri atsa o zaman diyecek mesela, hani bizde mesela hiç çıkmadı bu zamana kadar. Ya Aztek'te, biz Colorado'larda, Arizona çöllerinde o sıcakta bilmem ne yaparken sen biliyor musun milli takım oyuncularının hangi hapları kullandığını? Hap mı almışlar? Ne öyle böyle değil. Ne hapı almışlar? Ya. Ama hep kafaları öndeydi sürekli yani, hep utangaç gibi surat vardı, özür dilediler falan ama o hap değil falan diye öyle gider. Abi kolay gelsin. Senin kafadan lazım biliyor musun bana da demiş. Bir yorumcu mu alsan acaba, yorulmadın mı demiş. Sen beni mi düşündün? Ah ben kurban olayım ya. İnsan böyle dinleyicilere çok ihtiyacı oluyor. Hep böyle insan kendini değil, biraz da beni düşünen birileri olunca. Yılın transferi asgari ücretle sözleşme imzalayan Mert Hakan Yandaş'tır demiş. Abi günaydın. Bu Avrupa takımları ne ayak, özellikle de Fransa, yeri geldiğinde her noktada ırkçılık yaparlar ama milli takımların %80'i zaten siyahi, o yüzden en saf takım Norveç'i tutuyorum ben de demiş Adnan. Bodrum'da hava durumu alabilir miyiz acaba Oğuz Bey'den demiş. Bodrum'dan dönüyor Oğuz Bey, hatta dönmüş olabilir çünkü yoldaydı, o yüzden ulaşamadım ben de. Onlar da hafta sonunda şampiyonluk kutlamalarını Bodrum Galatasaraylılar Derneği'nde yaptılar geçtiğimiz hafta sonu. Oradan kareler paylaşıldı. Onun yorgunluğu da vardı zaten. Bugün beni idare et kardeşim dedi. Ben de kardeşim ne demek dedim. Ayıp ediyorsun yani dedim. O da ay ne ayıbı dedi ya kardeşim, öpüyorum, ben de öpüyorum falan. Öyle kapattı. Bu kadar her şeyi bilmenize gerek yoktu ama öyle oldu. Günaydın Doğan abi, İstanbul'dan Osman. Sence Cirasi mi Watkins mi? Ben çok karışmıyorum ya. Bak iki kişinin arasına girilmez arkadaşlar. Bırak halletsinler diye. Sonra suçlu sen olursun falan diye. Ben Greenwood'u bekliyorum mesela. Cirasi mi Watkins mi? Onları geçtim de. Ben Atletico Madrid falan da devreye girdi diye konuştuk ya. Şey olması lazım yani. 4,5'ar milyon euro öneren Roma ve Atletico Madrid'le rekabet eden Sarı Lacivertler Marsilya engelini aşmaya çalışıyor. Transferi bitirmek için tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Greenwood ismi ilk olarak başkan adayı Hakan Safi'nin gündeme getirdiği bir isimde. Seçimden sonra başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım süreci devraldı ve transferi bitirmek için tüm şartları zorlamaya devam ediyor. Artık son pazarlıklar yapılıyor diye yazmış İrfan 25. Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri Avrupa'da kalmak için reddeden 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla Roma ve Atletico Madrid'de yakından ilgileniyordu. Ancak onların önerdiği yıllık ücret 4,5 milyon euro seviyelerinde kaldı. Sarı lacivertliler ise yıllık 7,5 milyon euro ile bu iki kulübün önüne geçmiş bulunuyor. Marsilya'nın talep ettiği 50 milyon euroluk bonservis bedeli sürecinin önünü tıkamış olması belki de bu yola biraz taş koymuş anlamına geliyor ama rakamı 35+5 milyon euroya çekmeye çalışan Sarı Lacivertler ikinci bir öneri getiriyorlar. 50 milyon euroyu 8 taksitle ödeme teklifini Fransız kulübüne sunmuşlar. önümüzdeki hafta pazarlıkların sonuçlanması beklendiği söyleniyor. Abi onu bunu bırak da Trabzon'un topçusu ne top oynadı ya, ne top oynadı be, ne gol attı ya. Belki de sezonun, yani Dünya Kupası'nın en güzel golü desem abartır mıyım acaba? Alışı, dönüşü, vuruşu, he? Gecenin üçünde hani gol lan ayıp olmasın falan diye, o saatte de bağırılmaz falan diye. Hani o gole şey diye yapılması lazım. Gol falan diye kopman lazım yani, bir kendinden geçmen lazım böyle. Ba ne vurdu be falan yapman lazım yani. Allah'ım gol, Allah'ım gol, ağlamak istiyorum. Fenerbahçe'nin yeni transferi Ake, Manchester City ile duygusal bir mesajla veda etti. 6 yıl boyunca İngiliz ekibinin formasını giyen Hollandalı savunmacı, bu özel kulübün bir parçası olmak benim için ayrıcalıktı. Üçleme zaferi, 4 Premier Lig şampiyonluğu ve kupalarla dolu yılları unutmayacağım ifadelerini kullandı. Vay be. Abi Sergen Yalçın'ı bağlama şansın var mı? Bize biraz Haaland'ı anlatsın. Yıldız değil diyordu ya demiş. Norveç. Nüfus 6 milyon. Lisanslı futbolcu sayısı 394 bin. Türkiye 86 milyon nüfus. Lisanslı futbolcu sayısı 466 bin. Norveç'ten neredeyse 70 bin daha az. Daha fazla, pardon. 466.445 lisanslı futbolcu bulunuyormuş Türkiye'de. Norveç'te nüfusun yaklaşık %8'i lisanslı futbolcu o zaman. Türkiye'de nüfusun %0.5'i lisanslı futbolcu oluyor. 86 milyonda 466 bin küsurat. Ha, güzelmiş. Hani futbolumuzun gelişmeme sebebi bu değil, bu değildir ya. Bu olamaz. Bu değildir lütfen. Bu, ama böyle her şeyi de açıklamayın ama lütfen. Federasyonu çok zor durumda bırakıyorsunuz. Çok iyiymiş ya. Bravo. Günaydın Doğan Bey. Ahmet ben, Beylikdüzü'nden taksici Murat Bey'i bağlar mısınız? Beşiktaş transferleri hakkında deyip... Güzelmiş bu da. Selamünaleyküm abi. Bu bizim takım ne yapıyor? Sessiz sessiz duruyor. Öyle bizim takım dediğimde Galatasaray'dan bahsediyorum ha demiş. Abi Fenerbahçe'de ata mı geçti? Bir İrfan'a mı sorduk acaba ne oluyor demiş. Bayram Bıyık Manisa'dan yazıyor. Ya Bayram, yarın zaten Ahmet Konanç susmaz bu konuyla ilgili. Perşembe zaten İrfan da anlatır. Dünya Kupası da bitmek üzere. Sık dişini. He? Sıktın mı? Tamam. Biraz daha sık. Yani 2-3 gün yani. Ondan sonrası da şey ya. Zaten netleşecek artık her şey. Galatasaray'da kimler gelir, kimler gider. Onun sonrasında var zaten böyle acayip acayip isimler çıkıyor. Andre Santos'lar gündeme geliyor. Everton'da forma giyen Iroek Bunam diye bir oyuncu gündeme geldi. Chelsea'nin 22'lik dinamosu, Andre Santos'un imza atması, an meselesi falan deniyor falan. Böyle şeyler konuşuluyor yani. Ama bilmiyorum. Bir taraftan işte Abdul Fatavu ismi Beşiktaş'ta konuşulanlar arasında, U23 kontenjanı kapsamında genç bir isme yöneliyor. Leicester City'nin parlayan yıldızı Abdul Fatavu ismi, sürpriz olmaz. Benim bildiğim Ganalıydı kanat oyuncusu. O da bir ihtimal. Başka bir şey var mı? Yok, gidiyorum ben o zaman deyip hani öyle bir şeymiş gibi, başka bir şey var. Başka bir şey yoksa ben kaçtım. Hadi görüşürüz. Bye deyip. Doğan abi, şu metrobüs şoförlerine fren basma eğitimi, metrobüs şoförleri mi sadece? Ben İETT'de görev alan bütün şoförler için aynı şeyi söyleyebilirim. Kimse kusura bakmasın, hani beni arkadaşlardan biri dinliyor da olabilir. Ben bir gün bütün İETT şoförlerini toplayıp eğitim vermek istemem. Yani şunu yaşatmak isterim sadece. O fren öyle yapılmaz. Hepiniz durun, ayakta tutunun. Ayakta tutunun. Bazılarınız da ara sıra cep telefonuna bakabilir, tutunmadan da durabilir. İsteyen, kendine güvenen. Ben ara ara frene basacağım ama söylemeyeceğim. Yani gerekli gereksiz yerlerde de yapacağım bunu. Bakalım bizim çektiğimizde, hani yaptıklarımıza karşılık siz neler yapabiliyormuşsunuz kısmına geliyor mesela. Ben bundan bahsedince de bir kısım dinleyici de şey yazıyor. Sen İETT'ye biniyor musun sen? Sen metroya biniyor musun? Sende araba yok mu? Falan diye. Yani öyle mesajlar geliyor. Benim de öyle maşallah. Çok zengin olmasam da bir sürü muhasebecim var. Hani hepsi tutuyor dinleyicilerimizin. %0.5'i de benim muhasebecim. Kaç lira alıyorsun? Bu programdan şimdi kaç lira kazandın? Şu boş konuşmayı sana ne kadar veriyorlar? Hani öyle şeyler yazıyorlar mesela. Çok hoşuma gidiyor. Ama o internet kotasını harcıyor. Yani benim çenem onun cebini zorluyor. O kadar. Yani onun parasıyla benim çenem yorulmuyor. Çünkü ben bu çenemi yorduğum için bunun bir karşılığını zaten alıyorum. Ama ne kadar olduğunu, o kadar da şeffaf olmanın bir anlamı yok yani. Emre'den çok düşük, Cihan'dan bir tık üstün falan. Yani. Dodom, seninle bu işlerle ilgili olduğum bildiğim için fikrini öğrenmek istiyorum. Deniz Göktaş'ın yaptığı gösteri falan. Hani, konunun buraya geleceğini tahmin ediyordum ya. Hassas konularda bazen çok daha dikkatli olunmasından yanayım. Kişisel özgürlük, yayın hakları bilmem ne kısımlarıyla ilgili bazı kuralların yazılı olmayan kurallı olarak hayatımızda durduğunu kabul etmek gerekiyor. Yapmayabilir miydi? Daha farklı yerlere dokunabilir miydi? Evet. Ben yapmamasından yanaydım. Onu söyleyebilirim sadece. Bu işi yapmış biri olarak söylüyorum yani. Daha nerede yaptın diye soranlar olursa Instagram sayfamıza girip bakabilir yani. En son paylaştığımız Reels videoda bütün detaylar var zaten. Hani bir iş nasıl zirvede bırakılır? Benim için yeterlidir. Galatasaray divandaki projelerini hayata geçirmeye başlarsa Kaya Çilingiroğlu'nun ifadesi rakiplerinin fersah fersah önüne geçer. Sıcak para ve gelir getirici hamleler olarak diyor. Senin yorumlarını bekliyorum Sivaslı İlhami diyor. Kaya Çilingiroğlu kesmemiş İlhami'yi. Bir de sen arkasından bir böyle bir pohpohla da hani bak şey de senden şunu duymak istiyorum. Vallahi Galatasaray bunları yaparsa Fenerbahçe, Beşiktaş falan nal toplar. Ben sana söyleyeyim. Hani Galatasaray bunları bir bitirsin. Onun sonrasında yok işte 6.'ymış, 5.'ymış falan. Bayern Münih gibi olur. 10 tane şampiyonluk yaşar. 11. geliyor mu diye hesap yaparken hala biz aman Allah'ım öyle miydi? Ya bir tane stoper mi alsak falan diye dert. Benden bunları duymak istiyor mesela. O yüzden söylüyorum yani. Çünkü birçok Galatasaraylı var İlhami gibi öyle. Bir öv bizi be. Heh, bizi bir pohpohla mı acaba? Ya çok da ihtiyacımız yok ama ara ara lige de ara geçti ya şimdi yeni sezon da başlıyor ya. Hani he? 6 taksit mi peşin fiyatına mı vade farkı var mı demiş. Ha şeyle ilgili olarak. Kime 6 taksit önerilmişti? Greenwood'a mı önerilmişti? 8 taksit mi önermişlerdi? Öyle bir şey mi vardı? 50 milyon euroyu 8 taksitle ödeme teklifini Fransız kulübüne yapmamış mı Fenerbahçe? Sanki ondan bahsetmedik mi? Ondan bahsettik. Yani şey gibi oluyor. Zaten 4 taksit banka yapıyor. 3'te biz koyduk mu? 3'te biz yaptık mı? Hop o da 7 taksite geliyor zaten diye. Bir tanesi de artık lütfen ama uzatmayalım konuyu gibi olur. Sen sazı eline alıp yayını daha mükemmel hale getiriyorsun ya, İsmail Karakış yazmış bunu. Ah ben ne Karakışlar gördüm İsmail. Şeldrup Benfica'da Kerem Aktürkoğlu'nun yediğiydi. Şimdi Kerem nerede? Şeldrup nerede? Allah aşkına. Allah daima çalışana veriyor diye yazmış. Ya Dodo öyle bir iç sesi taklidi yaptın ki gerçek sanıp la falan dedim bir anda diyor Yaşar Kurt. İzmir'den Salim iyi yayınlar. Savcı yardımcısı Dünya Kupası'ndan sonra açıklama yapacaktı. Ne oldu acaba demiş. Dünya Kupası'ndan sonra yapacak. Hani biz elendikten sonra değil, Dünya Kupası'ndan sonra yapacak. Ha, o öyle miydi? Tamam falan. Zaman kazanıyorum ben biraz. Ben de bekliyorum bakalım ne olacak. Ya bir şey olacağını beklemiyorum da sadece ne olacağını bekliyorum. O da çok çelişiyor yani. Bir şey olacak gibi. Yani bir şey oldu ama tam olarak ne olduğunu biz de, bu da çok tanıdık geldi. Öyle de bir şey oluyor. Çok da siyasete girmek de istemiyorum da zorla bir girdap gibi çekiyor içine diye gidiyorsun yani oralardan buralardan. Doğan abi, uykumu getirdim bugün demiş. Yat oğlum, kıvrıl öbür tarafa. Ben abiyim yani, ben de beyim. Birilerine de iyi geliyorum yani sonuçta. Herkese hani kötü abisi. Bak sana kötü geliyorum ama bir taraftan da iyi düşün. Uykusuzluk problemini ben de çözmüş olabilirsin. Doğan abi, yıllar önce Adanalı dizisinde Oktay Kaynarca otobüs sürerken fren yapmıştı. Adamlar camdan aşağı uçmuştu. Evet, bunu da bize hatırlattığın için sana da bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum değerli kardeşim. Hayırlı yayınlar Doğan Öncel. Emre Tilev, gazeteciler az para kazanıyor, Ersin Düzen hariç diye söylemişti, hatırlıyor musun? Ersin bir tek gazeteci değil. Hani yani her şeyi yapmış olabilir. En son federasyonda görevliydi, danışmanlık vardı, televizyon, radyo program, her şey var. Nüfus kalabalığıyla bir şeyi açıklamak ne kadar cahillik. Norveç terör sıfır, savunma harcamaları sıfır, enerji harcamaları sıfır. Bütçenin tamamını 5 milyon kişi yalayıp yutuyor. Yediğin somon balığı Norveç'ten geliyor. Arabana koyduğun akaryakıt da neredeyse oradan geliyor diyebilirim. O yüzden bunları incelemek çok saçma geliyor bana demiş. Mantıklı düşünen biri. Bakalım. Abi dün Haaland gollerden sonra hiç sevinmedi. Yüz ifadesi aynen şöyleydi. Alt Sergen, bu gol sana... Allah, yapmayın arkadaşlar öyle şeyler. 98 kilometre yolum var ve sen radyodasın. Acayip keyifliyim şu an. Allah diye yazmış. Bak ne güzel. Mert Hakan'ı ben çözemedim abi. Kulübe hiçbir faydası olmadan yine sözleşmesinin uzatılması. Herhalde bu adam hiç para almıyor, bedavaya oynuyor bence diye düşünüyorum demiş. Bunlar da düşünceler. Yani bu düşüncelere de saygı duyuyoruz. Telefon etmek mi istiyorsunuz? Aramak mı istiyorsunuz? Ne duruyorsunuz? 0212 273 10 sizi bekliyor. Hemen ara. Sihirli parmaklar devreye girsin falan diye. Reklam gibi olmasın ya. Çukur kazma, tekme, yumruk var, kart yok. Fransa'nın Paraguay'ı 1-0 yendiği maçta Özbek hakem Ilgiz Tantaşev ve VAR'ın performansı büyük tepki çekti. Galarza'nın Mbappe'nin koluna vurması, Kuande'ye yumruk atması, Kakeres'in Mbappe'nin kaval kemiğine attığı tekme, Avalos'un Upamecano'ya vurduğu dirsek görmezden gelindi. 70'te VAR uyarısıyla verilen penaltı, Paraguaylılar rakibin dikkatini dağıtmak için topu eline alan Dembele'nin etrafını sararken Fransız oyuncu beyaz noktayı kazmaya çalışan Galarza'yı ittirdi. Velasquez de arkadan gelip atışın yapılacağı yeri kazmaya çalıştı. Faullere göz yuman ve Paraguay'a bile sarı kart bile göstermeyen Tantaşev'in bu anlamda her şeyi görmezden gelmesi büyük tepki aldı. Onu geçtim abi. Onu bu da hatır, bak bunu da hatırlıyorum bir yerden. Bu penaltı kazma nerede olmuştu ya, bu penaltıyı kazma? Çok hatırlayamadım, bak gelmedi aklıma. Ding ding ding. Hani çizgi filmlerde olur ya, böyle kötü adamın gözünden bir tane ding diye böyle bir parıltı çıkar. Onu anlarsın o an böyle. Aa, kötüymüş bu falan diye. O hemen şeydi, sinyaldir o yani. Ben sana yardımcı olurum evladım. Bayım, bayım. Pardon bayım. Lütfen kurabiyelerimden almaz mısınız bayım falan diye böyle. Alırım evlat. Ding diye böyle bana. Aa, bu adam kötü. Oğlum satma onlara kurabiyeleri. Kaç oradan falan diyesin gelir. Oradan anla. Ben de bir yerlerden hatırlıyorum bazen. Birileri yapmıştı sanki. İşte Amerika'nın kartı ertelendi. Dünya Kupası'nda bir ilk. Ama şeyden dünya, yani Dünya Kupası'nda bir ilk derken FIFA kendi kararını, kendi çok çelişti verdiği kararla daha doğrusu. Çünkü bağımsız değil mi? Öyle bir şey söylediler. Ne dediler? Bağımsız disiplin kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda dediler. Yani bağımsız disiplin kurulu benimle ilgili de bir karar alabilir. Bağımsız, çünkü yani neyle ilgili olduğu önemli değil. Bir disiplin kurulu ama bir yere bağlı değil. Öyle anladım ben. FIFA, MIFA falan hani şey yapmıyor. Sadece bir ya şey, bak herkes cevapları nasıl yazıyor biliyor musun? Penaltıyı bu kazmıştı, bu kazmıştı diye bilikalar, bilikalar, bilikalar geliyor ya. Arkadaşlar bugün ne olur? Portekiz İspanya maçı. Biri bana şunu diyebilir mi? Abi İspanya ne top oynayacak ama Portekiz bir tane atacak, üstüne yatacak falan desem ne diyorsun diye olay. Amerika Belçika maçında Belçika'nın kazanma ihtimalini bu kart ertelemeden sonra hala düşünen birileri varsa parmak kaldırsın. O parmağı kırarım. Bak o parmağı kırarım, o parmağı falan. O parmağı indir. İndir o parmağı falan. Var ya, indir o parmağı diyeyim. Amerika Belçika maçında Belçika'nın yanlışlıkla falan hakem tarafından şey olduğunu düşün mesela. Bir penaltı menaltı gelse Trump'ın SWAT'lar, FBI'lar ve federaller dahil sahaya girme olasılığı Belçika'nın Amerika maçını kazanma olasılığından daha yüksek. Hemen açıklama yapmış ya Donald Trump. FIFA'nın kırmızı kartı erteleme olayından sonra Başkan Trump diyor ki büyük adaletsizlik düzeldi. Sarı saçlarından sen suçlusun bebeğim. Ona dönmüş yani. Yapacak bir şey yok. Reklama gitmem gerekiyor. Sonra telefonları almam lazım. Çok işim var. Çok işim var.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam. Bankam, bank, kartım hadi. Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam. Bankam, tom bank, kartım hadi. Reklam bitti. Taraftar Kulübü devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar diliyoruz. Herkese sevgiler, saygılar. Bir kez daha 0212 273 10 10 telefon numaramızdı ve dinleyicilerimiz de artık yavaş yavaş buluşma vaktimizde geldi mi, geliyor mu, gelmek üzere mi, başladık mı? Peki 63-62 ile öncelikle başlayalım. Merhaba diyelim kendisinden. Bir ses alalım.
3: Kıymetli abim selamlar, iyi haftalar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Bir mukabele, buyursunlar.
3: Nasılsın abi, iyi misin?
0: Sağ olasın. Teşekkür ederim. Seni sormalı.
3: Çok şükür ben de iyiyim abi, hamdolsun. Peki böyle abi, çok özür diliyorum. Ayrıca hemen sağa çekeceğim. Seninle rahat rahat konuşayım abi.
0: Peki.
3: Doğan abi şöyle. Biliyorsun malum bir çizgi film var. Genelde böyle dünya üzerinde olacak şeylerin hemen hemen hepsini tahmin edebiliyor. Veya tahminden ziyade doğru çıkıyor.
0: Bart ve ailesi. Evet.
3: Dünya Kupası ile alakalı finalde Meksika ve Portekiz karşılaşacak diye bir spekülasyon vardı.
0: He.
3: Ama ne yazık ki öyle bir şey olmadı. Meksika İngiltere'ye elendi.
0: Bugün de zaten Portekiz, ben Simpsons'larla ilgili şunu söyleyebilirim. Bir şey olmadan önce yayınladığı şeyler olmuyor. Bir şey olduktan sonra bunu yayınlamıştık diye yayınlanan şeyler bir şey olmuş gibi gösteriyor. Anlamamış olabilirsin. Ben de tam anlatamamış olabilirim ama bence anlatılmaması da daha güzel oldu zaten. Ben onu söyleyeyim okay, sana.
3: Tamam,
0: anladın değil mi?
3: Bitirdim abi.
0: En son güzel değil mi? Anladın bitirdim değil mi? Abi. Deyip hani.
3: Abi şey söyleyeceğim. Şimdi Fransa biliyorsun harika oynuyor. İleri attı çok iyi.
0: Hı hı.
3: Dembele, onun haricinde Barcola, en önemlisi Mbappe. Müthiş bir serüven. İspanya harika bir oyun oynuyor. Baktığımızda tam ileri hattında pek işte Fransa gibi güçlü oyuncular olmasa dahi,
0: hı hı,
3: oyun kompakta harika. Yani sahaya yerleşmeleri müthiş oluyor. Onun haricinde diğer tarafta iyi bir pas grafiği oluşturuyorlar ve sonrasında gole ulaşabiliyorlar çok kolay bir şekilde. Şimdi bugün Portekiz, Cristiano Ronaldo çok çok önemli. Onun için 2026 Dünya Kupası. Portekiz İspanya maçı için senin düşüncen ne olur? Ronaldo turu geçebilir mi, yoksa Bruno Fernandes'in Portekiz'e etkisi olur mu?
0: Çok soru. Hangisi önce?
3: Sence? Şöyle. İspanya yani, Portekiz maçı ne olur diyeyim.
0: Şöyle iddia ediyorum. İspanya'nın handikaplı kazanacağını düşünüyorum. Bilmiyorum, benim gibi düşünenlerin sayısı bir hayli fazladır diye tahmin de ediyorum. Onu bile tahmin edebiliyorum farkındaysan. Ama zor maç ya. Şimdi burada diyebilir miydin Norveç Brezilya'ya karşı iyi oynayacak ve Haaland iki tane gol atacak, işi bitirecek?
3: Yok, diyemezdim.
0: Brezilya karşısında şey dersin abi. Brezilya buraya kadar geldiyse bundan sonrasını finale kadar götürür. Kaybederse de finalde kaybeder gibi düşünürdük yani.
3: Evet, evet.
0: O da sürpriz. Ya Fas'ın bu kadar gelebileceğini düşünüyor muyduk? Ya gelmese bile şey diye düşünüyorduk yani mesela. Abi o kadar getirmezler o takımları buralara. Yani Yeşilburun Adaları falan hani şey olmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani bir yere kadar gelebilir abi, ondan sonra ilerlemez zaten. Bizde çünkü öyle bir algı var. Bu sene de şampiyon belli. Kimi düşüreceklerini ikinci haftadan sonra söylemeye başlayacağız. Bence bu takım zaten düşer dediğimiz takım, bir bakarsın Avrupa'ya gidebilme ihtimali var. İlk 3 hafta performansıyla. Geçen sene Kocaeli Spor 7 hafta kaybetmişti. Baba hani geldiği gibi gider deniliyordu. Şampiyonluğu belirleyen takımlardan bir tanesi oldu yani. Düşün. O yüzden çok erkenden yani paçaları sıvamak, dereyi görmeden hani kısmına bağlıyor beni. O yüzden zor ama ben hani gönlüm Fas'tan yana, onu söyleyeyim yani.
3: Süper. Son sorum abi şöyle, 2022 Dünya Kupası'nı biliyorsun sosyal medyada birçok paylaşım oldu Messi ile alakalı. 2022 Dünya Kupası'nı Arjantin kazanmadı, Messi'ye verdiler diye şeyler dönüyor biliyorsun, iddialar dönüyor. Aha. Acaba 2026 Dünya Kupası'nı Portekiz kazanmayacak da Cristiano Ronaldo'ya verecekler mi?
0: Bilmem. Çok zor bir şey ama yani.
3: Her enerji olabilir.
0: Tabii ki ya. Messi'ye,
3: Doğan abi çok teşekkür
0: Cristiano
3: ederim.
0: Cristiano Ronaldo'dan Messi'ye kumpas diye bir haber var. Onu da birazdan okuyacağım. Böyle bir şey çıktı
3: tamam
0: karşıma.
3: Abi.
0: Tamam, görüşmek üzere kardeşim.
3: Sohbet etmek çok harikaydı abi.
0: Eyvallah, sağ olasın.
3: Herkese iyi yaptılar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Şöyle uzun zamandan beri dinliyorum abi. Bir türlü radyoya gelmek nasip olmadı ama inşallah gelip seninle özellikle tanışacağım ve şey içeceğiz abi.
0: Her zaman bekliyorum. Kapım her zaman açık, sağ olasın. Teşekkür ettim. 0717 sana da günaydın.
4: Alo, iyi yayınlar.
0: Merhaba, merhabalar, nasılsınız efendim?
4: Sağ olun, teşekkür ederim. Vallahi futbol severiz, spor severiz. Seviyoruz. Sporu tutkumuz, motivasyonumuz. Bu arada Serkan Yaprak, İstanbul. Hı-hı. Onu da söyleyeyim. ya ben hani gördüğüm kadarıyla biraz yani futbol bu Dünya Kupası biraz böyle şey geldi ya. Ya çok heyecanlı gelmedi nedense, bilmiyorum, belki
0: saatten dolayıdır.
4: Motivasyon. Efendim?
0: Saatten dolayıdır. Yani bir kalkıyorsun, bakıyorsun bütün maçlar bitmiş. Ne oldu ya dün geceki maçlar diyorsun. 3'te, 4'te, 12'de falan. Bu sıcakta maç mı seyredilir diyorsun. Eve kapanmak, dışarıda iki tur atalım falan derken. Bazen böyle kopup gidiyorsun. Hele hele senin desteklediğin milli takımın sana istediğini veremediyse, o zaman zaten bir soğuma başlıyor öncesinde. Kırılan bir şeyi ya yapıştırmaya
4: biraz
0: çalıştık. Evet, aynısı
4: biraz
0: olmuyor.
4: Biraz da
0: yani
4: ben şöyle yorum yapıyorum. Ya şimdi çok fiziğe evrildi futbol. Yani artık fizik gücüne evrildi. Hani şimdi biz handball seyrediyorduk zaten eskiden beri. Eskiden de handball çok
0: özellikli. Beşiktaşlı mısınız?
4: Yıllar önce. Ben böyle ne bileyim 14-15 yaşlarında, 13 yaşlarında falan hep handball maçlarını seyrederdim o zaman. Bu arada Beşiktaş en iyidir yani handball'da, onu da söyledim.
0: Evet,
4: kanal
0: o yüzden
4: ama,
0: onu da Beşiktaşlı mısınız dedim.
4: Yani şey ama çok fizik, mesela şimdi yaratıcı oyuncular çok ön plana çıkamıyor. Çünkü acayip, mesela Paraguay'ın oynadığı futbol hakikaten yani hakemin basiretsizliği orada. Ya oynamak isteyen takıma izin vermiyorsun sen. Adamlar resmen ya kapaça durdurarak yani savunma yapıyor.
0: Bize de yaptılar. Bize de yaptılar ya.
4: Yani Yani ama biraz fazlasını yaptı. Her yerde bir itişme, her yerde evet. bir kalkışma. Yani adamlar futbol
0: oynamaya
4: çalışıyorlar.
0: Bir de hiçbir şey yokmuş gibi ne yaptım ki diye böyle bir bakışları var ya, onu çok hoşuma gidiyor mesela. Böyle her şeyi yapıp da ne oldu, ne yaptık ki? Aa yok öyle bir şey falan diye. En
4: biraz
0: sevdiğim.
4: Şeye de benziyor lige.
0: Tabii. Ne alakası, ben mi? Hocam bana mı? Ayıp ediyorsun. Vallahi yanlış yapıyorsun. Allah belamı versin. Bak böyle ağız okuyor ya bazen. Vallahi dokunmadım evet. hocam. Vallahi dokunmadım hocam diye.
4: Hani Kubas Mbappe'ye resmen far yapıyor. Bir de gidiyor itekliyor herifi. Yani evet. böyle bir şey olamaz ya. Bir de böyle dikleniyor adama. Hem far yapıyorsun orada. Adama durduk yere dirseğini vuruyorsun suratına bilmem ne. Yani inanacak gibi değil. Yani dediğim gibi biraz yani çok fazla fiziğe, çok fazla koşmaya evrildi. Ya biraz göze hoş futbol zaten, yani biraz da çok takımlı olması belki etkiledi. Çok futbol yapıyorlar. Şey futbol

0: atarak 1-0 o şekilde Avrupa şampiyonu olmuştu. Ama bir daha tabii şey yapamadı. Bir Avrupa
1: sahnesinde. Danimarka'da Şezlong'dan gelip olmuş diye anlatırız ya.
0: Evet, Danimarka. Aynen. Şey, başka bir takımın yerini almışlardı Danimarka'yı. Evet. Hatta şampiyon olmuşlardı.
1: Yugoslavya dağılınca mı olmuştu? Öyle bir şey mi olmuştu?
0: O işte, galiba. Çok çok iyi hatırlıyorum o seneyi. Hatta Rauduruk'tu galiba. O sene dolayı, çok iyi oynamıştı.
1: Bir savaş dolayısıyla katılamama kararı mı almış? Bir takım yerine geçmişti tekrar değil mi?
0: Evet. Aynen. Tatilden geldiler. Ya bir de bir şeyi hatırlayamadınız ya. Bizde Fenerbahçe'de 1-2 oynuyordu o zaman. Sivas'tan Fener'e
1: sence
0: gelmişti.
1: Sence hatırlayamadın mı?
0: Bilika o şeyi penaltı noktasını kazıya.
1: Ha, Bilika mıydı o? Tamam, şimdi evet, teşekkür Bilika. Ederim. Sağ olun Bilika oldun mu? Tamam.
0: Estağfurullah. Bazen ben de hatırlıyorum da artık şey gidiyor. Yani dediğim gibi şimdi Brezilya aynı bizim milli takıma benziyor. Çünkü neden 9 numaralı yoktu yani? Şey yoktu. Direkt santrafolu yok yani Brezilya'nın. Forvet'çi. Bilmem
1: ya,
0: ben mi yanlış.
1: Brezilya için hani... söylemek ne mümkün ya? Yıl 2026 Brezilya'nın forveti yok demek nasıl bir şey? Allah'ım. Sen bana ya, bu kulaklarla bunu duydurttun ya.
0: Evet.
1: Teşekkür ediyorum ya Rabbim.
0: Valla ben net bir 9 numara yani şey göremedim. Kim vardı bilmiyorum. Benim bilmediğim bir isim mi vardı? Ya çok da hani o kadar maçlarını seyretmedim. Biraz sıkıcı gidiyordu. Yalnız da zapping yapıyordum. Ama yani baktığım zaman yani Brezilya'nın şeyi yoktu. Yani direkt böyle oynayacak mesela bir Harry Kane gibi. Mesela kim var? İşte yani aklımıza gelen. Mesela Fransa'da da hani... Mbappe var ama Mbappe de tam yani 9 numara bir santrafor değil. Dembele ile ikisi net bir santrafor.
1: Neymar Junior var. Neymar. Vinicius var. Gerçi kanat onların şey olarak. Ryan da öyle.
0: Tam
1: Martinelli falan da öyle.
0: Bizdeki gibi aynı. Mesela Barış Alper var. Kerem var. Ne diyoruz? Kenan var. Ama bunlar tam forvet değil. Hani net bir forvet. Bir Harry Kane'in farkını İngiltere'de görüyorsunuz mesela. Tabii. Tak diye. Yani beni de şaşırttı İngiltere bu arada. Vallahi çok iyi şey yaptılar. Ama ben Belçika'nın teknik direktörünü de tebrik ediyorum ya 2-0'dan Senegal maçında. Ben
1: evet,
0: de kanalı değiştirdim.
1: Her şey
0: bundan
1: bitti zannedip
0: dedim.
1: Bundan sonra değiştirdim.
0: Rudi Garcia'ya yani tebrik ediyorum onu. Daha önce de başarıları vardı onun Fransa'da da. Sonra bir ara gözden düştü o Rudi Garcia ama helal olsun. Yani 2-0'dan 3-2 bir Afrika takımına karşı döndürmek çok büyük bir başarı. Yani... valla dediğim gibi biraz çok fazla fiziksel gitmeye başladılar. Biraz böyle... Yaratıcı futbol yani göremiyor. Hani yıldız oyuncu göremiyoruz artık. Yani çok kilitliyorlar. Yani bu şeyde. Orada da biraz hakemler artık çok devam ettiriyor. Yani artık futbol başka bir şeye evriliyor gibi geliyor ama biraz göze hoş.
1: Evrildi. Yani futbol şöyle evrildi. Güney Afrika ülkelerinin oyuncuları zaten Avrupa'da oynaya bir Avrupa mücadelesine döndü.
0: Evet,
1: Brezilya'da döndü. Tamamen oyuncuları Avrupa'da oynadığı için, teknik direktörü eski bir Real Madrid'de olduğu için o da artık bir garanti oyuna döndü. Öyle Meksikalıları seyrederken taklalar atıp da kalecilerin artistlikler yaparak bir şeyler bize tattırdığı değil şeyleri mi? biz hasretle bekliyoruz yani. Hani Brezilya'da
0: evet,
1: biri çıkacak Ronaldinho gibi yani. 4 kişinin arasından Arjantin'de 3 tane futbolcu 6 kişiyi çalınmayacak, tokatlayacak, yanından geçerken yapacak falan filan. Böyle şeyler yok artık yani biz. Tok
0: evet,
1: sistem.
0: Yok o yaratıcılık yok
1: sağ,
0: maalesef.
1: Sol,
0: ya,
1: geri,
0: yaratıcılık...
1: Sağ sol geri diye oraya dönüyor yani.
0: Evet. Ya şey de diyeyim bu arada ben şey de hayret ettim. Real Madrid bir takım Mourinho'ya geri dönüş yaptı. Yani artık anti futbol. Real Madrid ve anti futbol bir arada. Sadece hani Arda'nın işi zor çünkü Mourinho ile olduğun zaman yaratıcı futbolcu olmanız çok zor. Yaratıcı futbolcunun oynaması çok zor.
1: Peki şey diyor
0: neyse,
1: musunuz? Mourinho efendim? Bitmiş diyenlerden miydiniz?
0: Ya Mourinho şöyle, ben Mourinho ilk geldiğinde de zaten istememiştim. Çünkü anti futbol oynatır. Mourinho bir disiplin veriyor. Diyor ki futbolcuya sen burada duracaksın, buradan sorumlusun. Hani ileri git gel, yaratıcılık yap bilmem ne yok. O disiplini getirir. Ha, takım o disiplini getirir. Yani ama onun dışında yaratıcı futbol, güzel futbol, yok bilmem ne futbol. Yani kesinlikle oynatamaz Mourinho. Hani dikkat edin hep şampiyon olduklarında zaten defans ağırlıklı oynatmıştır. Mesela Inter'i Şampiyonlar Ligi yaptı. Barcelona maçında yani son maçta Barcelona Inter maçında Inter tamamen defans yaparak şey yaptı yani. Aldı futbol oynayarak değil. Ha bu arada şunu da ben söyleyeyim ben. Brezilya Norveç maçında bence Brezilya kötü de oynamadı ama çok gol kaçırdılar ya.
1: Evet.
0: Biraz fazla kaçırdılar.
1: Yani forveti
0: fırsatları
1: olmayınca
0: şey yani Endrick'in kaçırdığı var direkten dönen o kaleci inanılmazdı ya yani Norveç'in kalecisi milli kahraman yani Haaland da çok iyiydi tabii de o zaten kendini ispatlamış biri ama o yani Norveç'in kalecisi

0: muhteşemdi ya. Yani muhteşemdi. Bence yani Brezilya kötü oynamadı ama dediğim gibi işte Norveç'te bitirici adamlar var. 9 numara Haaland var. Forveti var.
1: Ya. Sağ, o da vallahi yetmiyor zaten. Yani Doğan ben
0: Bey, teşekkür ederim. Vaktinizi çok almayayım. Estağfurullah, ne demek. Bekliyorlardı.
1: Eksik olmayın. Sağ olun. İyi haftalar diliyorum size de.
0: Sağ olun. Sizleri de. Zevkle dinliyor ve izliyoruz sizi.
1: Sağ olun. Sağ olun efendim. Teşekkür ediyorum. Yani bir taraftan işte çok fazla transferi gündeme gelen bir Berk diye bir oyuncu vardı. İşte Nusa'nın arkasında oynuyor. Nusa'nın attığı gol de efsane gollerden bir tanesi. İşte Haaland performansı ayrı bir taraftan. Charlotte'un ara ara yineden oyuna girmesi etmesi. Odegaard'lar falan. Tabii Norveç öyle boş bir takım değil. Yani Haaland'tı. Kaleci de Nyland mıydı? Öyle bir şeydi. O da Lant'lı soyadlardan bir tanesiydi diye hatırlıyorum. Performans anlamında takdire şayan. Yani zaten bu saatten sonra seni oralara getirenler atanın ve tutanın kısmına dönüyor yani. Brezilya'da da hani bir beker ağırlığı oldu. Diğer taraftan acaba oraya gelir mi, buraya gelir mi, şöyle bir Ederson izlenir mi falan derken olmuyor yani. 81-11 günaydın.
2: Selamünaleyküm. Günaydın Doğan abi. Nasılsın? İstanbul'dan Ahmet'ten.
1: Teşekkür ederim Ahmetciğim. Cabral'ın golünü gördün mü? Cabral'ın golünü.
2: Gördüm abi. Çok güzeldi valla. Helal olsun diyorum.
1: Yani biz bunu Süper Lig'de seyredeceğiz. Bizim için nimet değil mi ya? Trabzon'un yapmış olduğu çok güzel hareketlerden bir tanesi değil mi yani? Gittin mi? Burada mısın? Bende kal. Vaha gitmiş. Bayağı gitmiş ya. Vahalarız tekrar. 48.09'da devam edelim. Hiçbir şey olmamış
3: merhaba,
1: gibi.
3: Merhaba, yayınlar.
1: Merhabalar. Cabral'ın golünü gördün mü Cabral'ın deyip oradan hiçbir şey olmamış gibi. Seninle konuşalım.
3: Çok büyük gol attı ama bir golde futbolcu olunmuyor biliyorsun hem Doğanca.
1: Ya olmuyor da bir bakmak lazım yani. Acaba bunun devamını getirebilecek mi Süper Lig'de diye.
3: İzledim. Aslı oldum hatta. Hatta benim Trabzon'da bir arkadaşım var. Manyak yani Trabzon, öyle diyeyim ben sana. Benim golü gördün mü? Ne güzel. Benim sizin topçu. Durdurdun. Nasıl bizim topçu? Biz mi aldık onu diyor. Haberi bile yok.
1: Ya.
3: Abi golü güzel. Güzel topçu. Ya zaten az önceki arkadaş anlattığı şey doğru. Futbol attık. Fizike geldi ama ben şuna inanıyorum. Bireysel yeteneği olan takımlardaki yani futbolcu sayısı bireysel yeteneği fazla var. Önce önümüzde bir Emre Mor'umuz vardı, hatırlar mısın?
1: Ya.
3: Emre Mor gibi bir futbolcu hangi takımda olursa olsun şu an Dünya Kupası'nda bir adım öne çıkıyor. Çünkü fizik gücüne dayalı bir futbola geldik. Zevkli bir futbola geldik. İçine giren takımlar maçı kazanıyor. Dün Brezilya-Norveç maçı 90 dakika izledim. Brezilya dünyaları kaçırdı. Norveç'te iki tane şans buldu bana göre. Ve yine dedim bir daha maç yapsınlar. Çünkü Brezilya'nın kötü kadrosu. Yine Norveç'liler. Kaleci şansı ve Gabriel'in bir tane hatası oldu. Evet. Başka hatası yok Gabriel. Ama şans bazen futbol isteyecek. Bu şekilde bir Dünya Kupası izliyor. Bir de bir şey diyeceğim kızmazsa. Yani yine konuşmayayım. Dünya Kupası'nın başlamadan önce konuşmuştuk ve sana şunu demiştik. Bu Dünya Kupası'nda Amerika'yı çok güzel kollayacaklar demiştik. Ve Arjantin'i. Şu an %50 gerçekleşti benim diklerim herhalde. Sen de inanmaya başladın bu kaos ortamına.
1: Ya ben zaten bizim grupta bir sıkıntı olursa bir Amerika ile beraber çıkarız gibi düşünüyordum zaten. Hani birinci mi biz oluruz, ikinci mi biz oluruz bilmiyorum. Onu zaten şey gösterir, kollanma durumu gösterebilir diyordum ama yani biz kendi elimizle altın tepsiyle sunduk zaten imkanları. Amerika'nın çok da yaptığı bir şey yoktu.
3: Sunduk zaten. Onda itirazım yok.
1: Ama yani ondan sonraki süreçte oyuna bakıyorsun.
3: Montella'nın en büyük hatası.
1: Evet yani İnat. Hatırlatmasa mıydın acaba biraz eski defterleri açmasak mı? Boş ver ya. Tam da unutmuşken neredeyse.
3: İnşallah hataları düzeltir diyorum.
1: İnşallah.
3: Ama yine diyorum bu Dünya Kupası tamamen kullanmalı üzerine bir Dünya Kupası. O yüzden zevk almıyorum. Ha zevk aldığım takım benim belli. Fas gerçekten top oynuyor. Ve Norveç hazırlık maçı izlemişti Dünya Kupası önce. Norveç'te bir ilk kere oynadılar. Açık istatistiğine bakmanı isterim. 45 dakikada Norveç'in 12 faulüne karşılık Fas 0 faul oynadı. Norveç top yüzü görmedi. Ve o günde dedim Kufa'sa eğer bir şey yapmazlar, Fransa ederler, kupayı da çıkar. Ama işte kollanma durumu nasıl olacak bilmiyorum. Hala Messi'yi kolluyorlar. Geçen sene geçen Dünya Kupası'nda 7 penaltı çaldı Arjantin'i biliyorsunuz.
1: Hı hı.
3: Yanılmıyorsam 4'ünü attı Messi. Ya 2'sini ya da 3'ünü kaçırmış olabilir. Penaltıyla geçen sene kupayı Messi'ye verdiler. Bu sene bakalım ne yapacaklar. Yani son 2 Dünya Kupası'nın gerçekten hak eden takımların kazandığına inanmıyorum. Hala da devam ediyor bu kadar.
1: Evet, yani şeye bakıyorum, Fas'ın kadrosuna bakıyorum. Saibari'lerden, Brahim Diaz'lara, Hakimi'ler falan. Gerçekten iyi bir kadro ve çok iyi uyum içindeler. Yani bu takım sanki bu turnuvaya gelmeden iki turnuva daha yapmış da üçüncü turnuvalarıymış gibi geliyor bana oynadıkları oyunla beraber.
3: Aynen öyle. Sanki bir kulüp takımı gibi oynuyorlar. Gerçekten.
1: Evet, evet.
3: Kimin nerede duracağını ekip çok iyi. Çıkanla girenle fark ediyor. Yani topu nereye atacaklarını biliyorlar. Kimin nerede duracağı, yani bir ekip olmuşlar.
1: Ve en güzel olay bu. En son mesela Kanada maçında Kanada'nın gene de bir şey yapma çabasına karşılık inanılmaz bir baskı altındalardı ve o baskıdan kurtulup da attıkları ikinci gol sonrasında şey dedim, yani hani eh be kardeşim, yani o oradan sıyrılıp bir de hücum yapmayı düşünmek işte gerçek takım olgusunu bana hissettirdin dedim yani.
3: Aynen öyle. Yani şu an diyor musun, Dünya Kupası'nda bana en zevk veren takım Fas.
1: Abi uzaklaştırmıyor, anladın mı? Mantıklı çıkıyor ya takım. Hastasıymış da o zaman. Evet. Hani vurmuyor abi, ileride alsın yani, bir adam demiyor yani.
3: Gitmiyor. Haddini bilerek,
1: evet,
3: doğru oynuyor. Hata yapılır mı? Yapacaklar. %100. Norveç Brezilya maçı, Endrick girdi oyuna. 300'ün o mükemmel pasını. Yani nasıl harcadı? Çıldırdım ben ya. Bak ben 48 yaşındayım. 10 senedir topu ayağımı sürmedim. Bıraktım artık sakatlanı ki. Şu halinde ben o golü atardım. Emin ol atardım. Yani Endrick 20 yaşındasın. O pası mahvetti ya. Çıldırdım. Norveç çıktı. Bizim yapacağımızı şu an Norveç yol yapıyor. Onu üzülüyorum. Yine konu oraya geliyor ama çıldırıyorum, dayanamıyorum ya.
1: Doğru.
3: Şu güzel kadromuz, gerçekten güzel kadromuz. Ve şuna inanıyorum. Yani az önce arkadaş 9 numara 11. En güzel forvet 11 numaradır. Yani ben numaralara takılmıyorum. Gol atan vardır. Sağ bek, sol bek vardır. Açık vardır. Orta saha vardır. Defans vardır abi. Defanstaki herkes her yerde oynamalı. Sağda da solda da. Forvet golünü atacak. Forvetsi de olabilir ama yıldırıyorum. Şu güzel, ya bizim kadro atma kurdukça yarı final görmeniz lazım bizim ya.
1: Yani bilmiyorum, ben bu kadar Luis Enrique'ler varken ya da ne bileyim Rafinha'lar falan varken elinde kullanmamak da bana enteresan geliyor.
3: Tabii ki. Çok enteresan ya. Mesela şimdi Ancelotti, ben ilk Brezilya'ya başlayayım. Arkadaşlarım da Brezilya'yı unutur. Brezilya hiçbir zaman yabancı bir teknik direktörle başarıya alamamıştır, alamaz da. Brezilyalılar da yani İtalya, Brezilya, İspanyol diyeyim ya da ne diyeyim, şey, ne diyorsun, Latin ülkeleri de bize benziyor. Bizden birisi olması lazım abi. Takımı en kötü teknik direktör bizden olsun, yine bir şekilde bir şeyler yaparız. İngiliz gazla çalışıyorlar biliyorsun. Gaz almazsak gidemiyoruz.
1: Öyle, teşekkür ediyorum. Keyifli sohbetinizden dolayı eksik olmayın. Görüşmek üzere, iyi haftalar diliyorum size de. Bu akşamki maçın tahminini de alayım, öyle yollayayım mı? Gitti mi? Gitti, peki. Telefonları bir ara vereyim. Reklama gideyim. Bir nefes alalım. Onun sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Ayrılmayın. Az sonra buradayız.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Reklam bitti.
6: Rakiplerimizi tanıyalım. Gornik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Górnik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Górnik kelimesi, Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Górnik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Górnik, her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bugünlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Górnik Zabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun ikili mücadelelere ve yüksek atletizm kalitesine dayalı oyun karakterini sahaya yansıtan bir takım görünümünde. Maçlarını 24.000 kapasiteli Ernest Pohl Stadyumu'nda oynayan ekip, özellikle iç sahada madenci köklerinden gelen oldukça ateşli ve baskılı bir taraftar desteğine sahip. Kulübün renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızı, tribünlerdeki o endüstriyel futbol öncesi dönemin samimi ve sert atmosferini günümüzde taşımaya devam ediyor. Takımın mevcut kadrosuna ve saha içi yapısına göz attığımızda ise fiziksel teması seven, orta sahada dirençli ve geçiş hücumlarında tempo yapabilen Polonyalı oyuncularla yabancı isimlerin birleşimi bir rotasyon tercih ediliyor. Takımın savunma hattında 33 yaşındaki deneyimli stoper Rafal Janicki ile birlikte Slovenya milli takımından da tanınan tecrübeli sol bek Erik Janza gibi isimler omurgayı oluşturuyor. Hücum hatlarındaysa atletik ve dikine oynayan profiller ön plana çıkıyor. Kulübü günümüzde futbol dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan yapılarından biri haline getiren esas detay ise yönetim ve sahiplik koltuğunda gizli. Dünya futbolunun önemli bir ismi, Alman milli takımının efsanesi ve bir dönem ülkemizde Galatasaray formasıyla da izlediğimiz efsane sol ayağı Lukas Podolski. Bu kulübün sadece eski bir oyuncusu değil, aynı zamanda resmi olarak çoğunluk hissedarı ve sahibi. Zabrze yakınlarında doğan ve çocukluğundan beri bu kulübe büyük bir aidiyet besleyen Podolski, geçtiğimiz dönemde kulübün %86'lık hissesini belediyeden satın alarak Górnik Zabrze'nin yeni patronu oldu. Aktif futbol kariyerini de bu kulübün forması altında Polonya Kupası zaferiyle noktalayan efsane isim, artık kulübü bir başkan ve yatırımcı olarak bir üst seviyeye taşımak için mesai harcıyor.
5: Taraftar Kulübü devam ediyor.
7: Devam ediyoruz. Dünya Kupası heyecanını birazcık kenara itelim. Amerika, Belçika ve Portekiz, İspanya maçları oynanacak bugün. Saat 19 diye yazılmış ama Portekiz, İspanya maçı 22 değil miydi diye de bir kurt düştü içime. Hürriyet gazetesi spor ekranı diye köşesinde saat 19 yazmış ama sanki 22 daha sıcak geldi bana. 19 değildir dedim ama bilemedim de. Şu an Türkiye saatiyle kaçta oynanacak maç? Bakarız, onu da söyleriz. Sadece biraz takımlarımızla ilgili bilgiler aktarayım. Son gelişmeler nedir? Gerçi Fırat Hoca'nın da, Fırat Aydın Usta, bugünkü köşesinde dünya futbolundaki kararlarla alakalı bir yazısı vardı. O yazıyla alakalı olarak şunu söylemek lazım. Yeni kuralların amacı oyunun akıcılığını ve topun oyunda kalma süresini arttırmaktı. Rakamlar hedefe ulaşıldığını gösteriyor mu? Aslında bunu incelemek lazım. Çünkü 2026 Dünya Kupası'nda topun oyunda kalma süresi 2022'ye göre yaklaşık 4,5 dakika artmış. Yeterli mi? Artmış mı oluyor yani 4,5 dakika daha topu sahada görmek? Bilmiyorum ama böyle bir istatistik hemen karşımda. 2018'de 50 dakika 15 saniye, 2022'de 51 dakika 15 saniye, %56'dan %57'ye çıkmış. 2026'da da %60, 54 dakika 50 saniye. Yaklaşık 4,5 dakikalık bir artış var. Yani futbol açısından küçümsenmeyecek bir fark aslında. Üstelik maç başına gol ortalaması da yükselmiş durumda. Rakamlar geçmişteki dünya kupalarından çok daha iyi olduğunu gösteriyor. Tabii bu Dünya Kupası'nda en dikkat çekici yeniliklerden biri ise ağzını eliyle kapatarak rakibe yönelik sözlü hakaret veya ayrımcı ifadeler konusunda yaşanıyor. Şu ana kadar iki futbolcu bu nedenle kırmızı kart gördü. Bunlardan biri Türkiye maçında yaşandı. Daha da ilginci, her iki olayda da süreci başlatan hakem ya da VAR değil, futbolcuların kendisiydi. Bu çok kıymetliydi. Diğer taraftan faul ve sarı kart azaldı ancak kırmızı kartta durum daha farklı. Hidrasyon molalarıyla maçlar artık 5 ayrı bölümde oynanıyor. Futbolun gelecek 10 yılını şekillendirecek bir turnuvaya imza atılmış durumda diye yazmış Fırat Hocam. Ve Dünya Kupası galiba biraz Premier Lig havasına evrilecekmiş gibi gözüküyor. Bunu da eklemiş yazısında. Saat 22'de Portekiz İspanya maçı arkadaşlar. Belçika Amerika Belçika maçı da gece 3'te. O bilgiyi de aktaralım. Sonrasında Rize Spor'dan ayrılan Emir Ortakaya Kocaeli Spor'la anlaşma sağlamış. Bir Kocaeli Spor araya sıkıştırmazsam rahat etmezdim. Aral Şimşir, Trabzonspor milli futbolcu Aral Şimşir transferinde mutlu sona çok yakın deniliyor. Transfer gerçekleşirse Trabzonspor 24 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve Midtjylland'le 13 milyon euro ve bonuslar şeklinde anlaşan Trabzonspor'da bu rakam kulüp rekoru olacak. Aral Şimşir geçen sezon 54 maçta 12 gol 21 asistle oynamış. Öte yandan yeni transferlerle ilgili olarak da çok mutlu Trabzon'a gelen isimlerle ilgili olarak taraftarın keyif aldığı söyleniyor. Onu da söyleyelim. Başka. Carlos geldi. Şükür kavuşturana denilebilir. Fenerbahçe'de uzun süredir haber alınamayan isimlerden bir tanesiydi. Diego Carlos sonunda ortaya çıktı. İstanbul'a geldi Brezilyalı futbolcu. Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür ve Mert Günok'la birlikte sağlık kontrolünden geçip Avusturya kampı kadrosuna da dahil oldu. Önce idman yapıldı, sonra yolculuğa çıkıldı Fenerbahçe'de ve Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığını açıkladı. İsmail Kartal'ın talebiyle takımda kalan kaptan şimdi tahkim kurulundan gelecek haberi bekliyor. 31 yaşındaki futbolcunun bir yıllık men cezası, bakalım ne olacak, onu da hep beraber göreceğiz. Greenwood'la ilgili olarak da anlaşmalar yapılmak üzere. Sadece Marsilya'nın talep etmiş olduğu 50 milyon euroluk bonservis bedeli var. Bu sürecin önünü tıkıyor. rakamı 35 artı 5 milyon euroya çekmeye çalışıyor Fenerbahçe. İkinci bir öneri de 50 milyonu 8 taksitle ödemek. Fransız kulübü tarafından değerlendirmeye alınacak, kabul edilirse Greenwood'da gelmek istiyor ve evlendikten sonra da normal hayatına geri dönen, artık o zorlu geçen problemli yapıyı biraz rafa kaldırmış gibi gözüküyor diye de eklenmiş. Ama yaşayıp göreceğiz. Yeni transferlerden bir tanesi Nathan Ake, Manchester City ile duygusal bir mesajla veda ediyor. 6 yıl boyunca İngiliz ekibinin formasını giyen Hollandalı savunmacı, bu özel kulübün bir parçası olmak benim için ayrıcalıktı. Üçleme zafer, 4 Premier Lig şampiyonluğu ve kupalarla dolu yılları asla unutmayacağım diyerek de duygusal bir veda yapmış. Beşiktaş'ta Nübel ve Trossard imzaya çok yakınlar. Bu transferler bitmek üzere. Diğer taraftan iki isim daha var. Salih Özcan'la ilgili olarak o da kampa yetiştirilmeye çalışılan transfer konumunda ve Beşiktaş U23 kontenjanı kapsamında genç bir isme yönelmiş. Leicester City'nin parlayan yıldızı Abdul Fatavu menajerleri aracılığıyla siyah beyaz takıma öneriliyor. Ganalı kanat oyuncusu için kiralık ve satın alma opsiyonu hazırlığı içerisinde olduğu söyleniyor. Fatavu'nun hızı ve hücumdaki etkinliği de dikkat çekici olarak vurgulanmış. Galatasaray ön libero pozisyonu için rotasını İngiltere'ye çevirmiş durumda. İlk hedef Everton'da forma giyen 23 yaşındaki Tim Irogbunam. Zor telaffuzlar. Gerçi onlar da Doğan diyemiyorlar ama. Chelsea'nin 22'lik dinamosu Andre Santos da sarı kırmızılı ekibin kıskacındaki isimler arasında yer almış. Davinson hem biliyorsunuz Como'yla görüşme halinde menajerleri aracılığıyla, bir taraftan da Inter Davinson'u istiyor. Kapıyı 30 milyon eurodan açmıştı Galatasaray. Bununla ilgili olarak bakalım hangi kulübün talepleri kabul edilecek, ya da Galatasaray bir kuruş düşer miyim düşmez miyim durumundan vazgeçecek mi, yoksa 30 milyona Davinson'u verecek mi, bunu bilmiyorum. Ama Mario Lemina'nın Okan Buruk'un talebiyle takımda kaldığını, 33 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusuyla 3,5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme imzalandığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bunu da aktaralım. Sonra burada gençlerle ilgili bazı kararlar vardı. Bunlar çok kıymetli. Gerçi Trabzonspor'un yeni transferi Lopez Cabral'ın Arjantin'e attığı muhteşem golün ardından kız arkadaşı Hayle'ye sarılmak için koşması Dünya Kupası'nın unutulmazları arasına giriyor. Hayle Cabral için sosyal medyada şu mesajı paylaşıyor. Neler yapabileceğini zaten biliyordum ama tüm dünyanın buna şahit olması bambaşka bir seviye. İyi ve kötü zamanlarda her zaman bir numaralı hayranın olacağım diyerek de gaza getirmiş sevgilisini. Bundan sonraki performanslarına ne kadar yansıyacak onu da görelim. Bu arada ne kadar ilgileniyorsunuz bilmiyorum ama bir gelenektir, bir tarihtir. Bu yıl 665. kez yapılan tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde Erkan Taş uzatmaya giden finalde rakibi Feyzullah Aktürk'ü bastırarak mücadeleyi kazanıyor ve altın kemeri boynuna takıyor. Taş 1 milyon 655 bin liralık baş pehlivanlık ödülünün de sahibi oluyor. Geçen yıl finalde kaybettiği Orhan Okulu'yu bu kez çeyrek finalde yenen Aktürk yine ikincilikte kalırken o da 750 bin lira ödül almaya hak kazananlardan biri olmuş. 665. ne demek arkadaşlar ya? 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde Edirne'de, saray içinde, Er Meydanı'nda büyük bir organizasyon keyifle izlendi ve kazanan bir kez daha alkışlandı. O yüzden tebrik ediyoruz Taş gibi pehlivan diye de manşet atılırmış. Gerçekten öyle bir manşete yer verilirmiş. Kırkpınar'da Feyzullah Aktürk'ü yenen Erkan Taş baş pehlivan olmuş durumda. 17 yaş altı basketbol dünya kupasında bronz madalya maçında Avustralya'ya kaybettik. 4. sırada kaldık. Gençlerimizden buruk bir kapanış oldu. Üzücüydü ama bir taraftan gençler gelecek için umut vaat ederken abileri ne yapıyor? Bugün İsviçre karşısına çıkacaklar. 12'de Vadam, 6'da 6 yapmanın peşinde. Kaç kişinin haberi var bilmiyorum ama ben yine de ekleyeyim. Amilli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 6. ve son maçında bugün İsviçre'yi ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19'da başlıyor ve TRT Spor'dan da naklen yayınlanacak. Ay Yıldızlı ekibimiz 6'da 6 yaparak ilk turu namağlup tamamlamaya çalışacak. Hayırlısı olsun, bir kez daha söyleyelim, başarılar dileyelim 12 dev adama. Bir de başka ekleyebileceğim spor anlamında bir haber var mı? Şu an yok gibi gözüküyor. Ama İtalya'da La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Juventus Trabzonspor forması giyen 20 yaşındaki fil dişi sahili orta saha oyuncusu Ulayi'yi transfer listesine aldığı, Avrupa'da Brighton, Leipzig ve Fiorentina'nın da ilgilendiği genç yetenek için Brentford'un 25 milyon euroluk teklifini reddettiğini açıklamış. Buradan fiyatın arttırılması gündeme gelebilir ya da hiç gündeme bile getirmeyelim. Ben bu oyuncuyu kullanacağım, daha da parlatacağım. Bırak 25'i 70'e 80'e satmayı düşüneceğim şeklinde bir plan programda yapmış olabilir. Bu da ihtimaller arasında yer alıyor ama oynanan oyunlara, ülkelerin performanslarına bakılınca Brezilya'nın bundan sonraki Dünya Kupası organizasyonunda bambaşka bir oyun anlayışıyla mı eski Brezilya olarak mı sahaya çıkacağını, yoksa yine maalesef bundan sonra evrildi artık bir Avrupa futboluna dönüştü, savunma yapan bir Brezilya, alışık olmadığımız bir Brezilya tekrar karşımıza gelecek mi sorusunun cevabını veremiyorum. Ama diğer taraftan İspanya aynı oyun anlayışında, Fransa'nın hücum futbolunun ön planda olması, hücum hattının, 3. bölgenin ne kadar kıymetli olduğunu görebiliyoruz ki artık bundan sonrası için Mbappe'nin Paraguay'ı da yıkan isim olması, bir penaltı golü olmasına rağmen, ama eleme turlarında 2018 Dünya Kupası'ndan bu yana 11. gole ulaşmış olması çok kıymetli. Dünya Kupası'nın tüm zamanlar gol krallığında da Messi'yi takibini sürdürüyor. Arjantinli yıldızın 20 golünü Fransız star 19 golle takip ediyor. Ve bu Dünya Kupası'nda da Messi ve Mbappe 7'şer golle zirveyi paylaşıyorlar. Onu da söyleyeyim. Ronaldo'dan Messi'ye bir kumpas haberi vardı. Onunla alakalı neler oluyor, neler bitiyor bir bakalım dedim. Bir Halkla İlişkiler Ajansı'nın 2026 Dünya Kupası sırasında Arjantin milli takımı aleyhine bir kampanya yaymak için X platformundaki büyük futbol hesaplarına ve influencerlara para teklif ettiği söyleniyor. Onu söyleyeyim. Bir Halkla İlişkiler Ajansı Arjantinli milli takımın aleyhine bir kampanya yaymak için X platformundaki büyük futbol hesaplarına ve influencerlara para teklif ettiği ortaya çıktı. Messi aleyhine ve Arjantin'in şampiyonluğa giden yolunun hileli olduğu anlatısını destekleyen içerikler paylaşılmaları isteniyor. O ajansın Cristiano Ronaldo'nun Halkla İlişkiler ekibi olduğu öne sürüldü. Türkiye'den de birkaç kişi vardı bu konuyla alakalı. Abi Messi'yi kolluyorlar ya, Messi'ye kupayı verecekler galiba diye haberler yapıp televizyonda yorumlar yapan arkadaşlar vardı. Bu ajansa bağlı olduklarını düşünmüyorum ben diye tahmin ediyorum. Hani zehir atayım, ondan sonra pırk kaçıp gideyim yani. Nik nik falan diye böyle pırk nik diye nik nik diye. Vallahi bilmiyorum yani. Bu arada Paraguaylı futbolcular Upamecano'nun kaburgalarına dirsek attılar. Kuandi'nin yüzüne elleriyle vurdular. Olise'yi oyundan attırmaya çalıştılar. Ve hakemden tek bir sarı kart bile görmeden maçı bitirdiler. İbrahimovic, bu maçta ben oynasaydım 4 kırmızı kart görür ve birini hastaneye gönderirdim diye bir açık. Ya bunlar bana yapılsaydı ben bunları gömerdim diye. Bir tanesini hastanelik ederdim. 2 kişi yoğun bakımda, bir kişi entübe edilirdi falan diyecek neredeyse yani. Diğer taraftan Paraguaylı kaleci Orlando Gil maçtan sonra sırtına top attığı Mbappe için şunları söylüyor. Onu tebrik etmek için elimi uzattım ama beni görmezden geldi. Sinirlendim ama sonra sakinleştim. Sadece onu tebrik etmek istedim. Fransa dünya şampiyonu adayıdır zaten diye eklemiş. Yapmayacaktım o zaman kardeşim. Ya. Vozinha'ya teklifler yağıyor. Yeşil Burun Adaları'nın dünya çapında üne kavuşan kalecisi Vozinha, transferin de gözdesi Portekiz 2. lig ekiplerinden Chaves'in kupa öncesi sözleşmesini yenilemediği 40 yaşındaki kaleci, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin en büyük iki kulübü tarafından takibe alınmış. Bu arada Milan ve Amerika'dan Inter Miami de bu kalecinin peşine düştü deniliyor. Tabii dünya, az önce de bahsettiğimiz programın başında işte sürprizler, sürprizler, sürprizler, gerçek Amerika gerçek yüzünü gösteriyor şeklindeki yorumlar. İşte Balogun'un kart ertelemesiyle alakalı Amerika ile Belçika arasında oynanacak son 16 turu maçı öncesinde skandal bir karara imza atıyor. Bosna Hersek maçında kırmızı kart gören Amerika'nın santroforu Florin Balogun'un cezası FIFA tarafından erteleniyor. Amerika Başkanı Trump'ın erteleme için FIFA'dan özel ricada bulunduğu söyleniyor. Belçika cephesinde karara çok büyük tepkiler var ama neyi değiştirebilir ki? Biraz da o açıdan bakmak lazım bu konulara, onu da söyleyelim. Gelen mesajları da şöyle bir gözden geçireyim. Haaland'da 7 gol attı abi diye yazmış. Ancelotti acaba Brezilya'dan daha Brezilyalı olmuş mudur? Gol pozisyonlarımıza bak demiş midir acaba diyor. Hattayım abi, beni niye almıyorsun demiş. Telefonları almadık, bitirdik de. O yüzden gelen birkaç tane telefon var. Sadece... az önce düşen bir arkadaşımız vardı, 8111. Onunla son bir bağlantı yapalım, öyle bitirelim. 8111, günaydın tekrar.
8: Selamünaleyküm abi, teşekkür ederim. Az önce ya hattan düştüm abi, çok özür dilerim arkadaşlar.
7: Evet. Sadece ondan dolayı bir telefon daha alayım dedim, o yüzden senle noktayı koyalım.
8: O şeyi sormuştun abi, Trabzon'un futbolcusunun attığı golü, Kabral mıydı abi?
7: Evet. Kabral'ın...
8: Abi mükemmel bir gol attı. Vallahi tebrik ederim. Trabzonspor şu anda almaya kalksaydı Dünya Kupası'ndan sonra herhalde bir 30-40 milyon liraya alamazdı herhalde. Bilmiyorum abi, öyle düşünüyorum. Bir de aklımda kalan bir Ronaldinho'nun golü vardı abi. Hatırlıyor musun? Serbest vuruştan böyle sağ çapmazdan tacın oraya yakın bir vurmuştu. Böyle 90'a doğru gitmişti top döne döne. Bir de öyle bir gol vardı ya. O da çok güzel bir goldü Dünya Kupası'nda. Evet. Yani keşke bizim milli takımımız da olsaydı ama abi yapacak bir şey yok. Ben Mısır'la Fas'ı destekliyorum abi, Müslüman ülke olduklarından dolayı. Bir de abi yabancı sınavı da değişmiyor galiba.
7: Yok.
8: Yani ben Galatasaraylıyım. Yani bizim gene bir avantajımız var ama Fenerbahçe nasıl yapacak abi? Bir sürü yabancı futbolcusu var.
7: Bu da Fenerbahçe'nin problemi olsun. Hani vallahi her şeyi bıraktım, Galatasaray'ı bıraktım, sırf Fenerbahçe'yi düşünüyorum der gibi konuşma lütfen. Boş ver.
8: Yok abi, siz de yani sonuçta rakibimiz, onlar da zarar etmesin abi. Neden zarar etsin? Yani hep beraber kalkındıralım futbolumuzu yani. Şimdi adamı göndersen 3 yıllık sözleşmesi var mesela. Adam diyor ki ya paramı ver diyor 3 yıl. Ya da diyor ben kalırım, istersen kadro dışı bırak diyor. Adam oturarak parasını alacak. Şimdi yani almak isteyen takım da bu sefer diyor ki yabancı sınırı var diyor, mecbur gönderecek. Adam 10 milyonsa diyor ki 3 milyon işine geliyorsa diyor. Yani bilmiyorum, şimdi bakıyorum abi Lukaku diyor, Greenwood diyor, bilmem ne diyor. Tamam da kardeş, sen kimi göndereceksin, nasıl yapacaksın? Galatasaray'a gelince de abi ben olsam Saray'ı satabiliyorsam satarım. Sallay'ı da yani gönderebilirsem gönderirim. Yani Lemina bilmiyorum abi, o da bir maç var, 5 maç yok. Yok işte pas ağrısı, yok bilmem ne, yok başım ağrıyor, yok oram ağrıyor. Bilmiyorum abi, ben yanlış yaptılar bence. Ben olsam devam etmezdim. Lemina'yı da gönderirdim. 2 tane taş gibi bir orta saha alırdım, dinamik. 10 numaraya da Vallahi abi Brahim Diaz'ı alabilirsem alırım. Çok iyi futbolcu. Real Madrid'de yedek kalıyor ama gelir mi bilmiyorum. Yani sol açık lazım. Bir de Abdülkerim'in yerine Kim Min-jae'yi alabilirlerse çok iyi olur abi. Yani Abdülkerim ağır kalıyor abi ya. Arkasına atılan toplarda yetişemiyor.
9: Yani pek ya ne kadar kolay abi. Değil mi ya? Onu alırım, bunu satarım. Para zaten elinde. Hani istediğin gibi kullanıyorsun. Kimse sana bir şey demiyor ki böyle harcamalarım falan. Limit mimit falan umurunda değil. Abi kim boşta sen mi? Gel oğlum. Sanki ameliyat pazarından şey arkadaş çağırıyormuş gibi böyle hani böyle. Gel sen gel sen gel. Ben gelmeyeyim mi? Sen dur. Sen dur seni almayacağım. Sen gel sen gel. Ya ben ya sen dur falan deyip. Tam Kemal Sunal filmi gibi oluyor.
8: Abi çok özür dilerim. Sözünü kestim. Şimdi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor abi. Bir sürü yabancı futbolcusu var. Bu adamlar Görevut almayı düşünüyor. Lukaku'yu almayı düşünüyor. Adamlar Şampiyonlar Ligi'ne gidip gitmeyeceği de belli değil. Onlar bunu yapabiliyorsa Galatasaray elindeki kozlarla her türlü alması lazım abi. Alabilir de yani bence. Bilmiyorum. Yani şahsen öyle düşünüyorum abi. Ama Şampiyonlar Ligi'ne bir yere gelebilmek için orta saha güçlü olması lazım abi bana göre.
9: Yani seni şikayet ediyorlar. Az önce Radyo Spor'a bağlanıp da aynı şeyleri söyledi diyorlar. Herkes seninle beraber evet. Geziyor arkandan.
8: Evet abi sabah oraya da bağlamıştım. Aygün abiyle konuşmuştum. İşte yani abi Sara koşarken böyle arkasından birisi atılıyor gibi. Ya çok ağır abi. Çalım atamıyor, adam geçemiyor, bir şey yapamıyor. Ya ben şahsen hiç beğenmiyorum yani. Ya bilmiyorum abi ben... Ya bunları söylemek istedim abi.
9: Teşekkür ederim. Teşekkür sağ olasın. Haydi abi, kolay gelsin. Adam. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sen de öyle. İyi haftalar diliyorum. Vallahi teknik direktör oldu ya bir anda. Siparişleri verdi arkadaş. Yazdın mı Doğan diyor. Tabii canım alınacak listesine koydum hemen. Brahim Diaz'lar bilmem neler falan. Hepsi bende şu an yani. Birazdan arayacağım hepsini. Müsaitler mi değiller mi? Gelirler mi gelmezler mi? Bak kardeş istiyor size. Bak gelmezsen beni zor durumda bırakacaksın kardeşim. Allah aşkına bak Allah'a dağındım. Gelin lütfen bana. Kolay çünkü yani. Para bak para bizde. Ya her şey bizde yani. Bakalım bundan sonrası için neler yaşayacağız, neler göreceğiz. Yarın saat hazır mısınız? Hazır mısınız? Are you ready? Şöyle söyleyeyim. Ahmet Konaş geliyor yarın. Geliyor mu acaba? Tatile matile gitti. Gelmemezlik falan yapar mı? Ya yapmaz. Dur bir kolaja bakalım. Ondan sonrasında... neler söylenmiş, neler yapılmış, federasyonun aldığı kararlar, değişmeyen şeyler ve sonrasında Fenerbahçe'de olup bitenlerle ilgili küçük küçük notlar alınmış. Arkadaşlarımız kolaj yapmışlar. Aydın Cingöz bir taraftan, İrfan 25 bir taraftan, Ahmet Konaç bir taraftan küçük bilgiler vermişler. Sizi onlarla baş başa bırakayım. Yarın saat 10'da buluşmak ümidiyle diyeyim. Esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın efendim.

0: Reklam. Reklam bitti. Taraftar Kulübü sona erdi.
1: Kim ne dedi?
2: Fenerbahçe'nin bu cezası bugün bu noktadaysa burada genel sorumlu Aziz Yıldırım'dı kardeşim. Kimse kusura bakmasın.
1: Futbol Federasyonu yabancı sınırını neden değiştirmedi?
3: 15 milyon euro bandında bir bonservis beklentisi bulunuyor. Fenerbahçe yönetimi de bunu vermeyi düşünmüyor.
4: Ben Fenerbahçe'yi tanıyorum çünkü. Hakan Bey de iyi Fenerli. Ama şu anda Greenwood özelinde ne böyle bir talep var ne de Hakan Bey'in böyle bir yaklaşımı var.
1: Dice Futbol'dan herkese selamlar. Kolaj Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Kolaja başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Ve başlıklar şu şekilde. UEFA'dan gelen cezanın sorumlusu kim? Yıldırım'ın transfer planı ne? Safi Greenwood için ne dedi? Yabancı sınırı neden değişmedi ve kolaj başlıyor. Fenerbahçe'ye UEFA'dan gelen ceza yetki maddeleri yüzünden mi geldi? İrfan 25 açıkladı.
3: 11, 12, 13. maddeleri kulüp yetkileri de söylediği gibi eğer geçseydi de bu ceza gelecekti diye ifade ediyor. Çünkü UEFA sadece futbol giderlerine, kadro harcamalarına bakıyor ve Fenerbahçe'nin de o zamanki kadro harcaması gelirlerinden daha fazlaydı. Gelirin %70'ini kullanabiliyordun gelirlerin. Sen %84'ünü kullandın. O bu yüzden ceza aldın. Gayrimenkul gelirleri gelecek o yüzden de ceza almayacak söylemi pek doğru değil. Çünkü UEFA burada toplam gelir şeyine bakmıyor. Tamamen futbol gelirlerine ve giderlerine bakıyor. Dolayısıyla burada gayrimenkulden elde edeceğin gelirler pek bunu etkilemiyor. Zaten sen burada gelir gider dengesinin bozulduğu net bir şekilde ortada. Bunu nasıl artırabilirsin? Futbol gelir sponsorluk gelirleriyle, futbolcu satış gelirleriyle bunu artırabilirsin. Yeni sponsorluk gelirleriyle artırabilirsin. Benim aldığım bilgiler de bu yönde. Yani gayrimenkul gelirlerinin bunu etkileme gibi bir durumu söz konusu değil. Bu gelirlere şu ekleniyor. Yani bu neden cezada? Futbol operasyonunda kazandığın para, kazanılan para, bonuslar, ödenen maaşlar, ödenen bonservisler ekleniyor. Dolayısıyla buradaki süreç tamamen bu şekilde yürütüldüğünü ifade edebilir.
1: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetiminin transferdeki planı ne? Aydın Cingöz anlattı.
2: Aziz Yıldırım ve yönetimi transfer konusunda bence çok önemli yol aldılar. Hatta 3 oyuncuyla da anlaşma noktasına geldiklerine dair bilgiler var. Net olarak evet biz bu işi bitirdik noktasında Fenerbahçe yönetimi evet biz bu iş tamamlandı, transferi tamamladık gibi bir detay verilmiyor ama transferde çok önemli bir yol kat ettiler. Fakat burada şöyle bir problem var. Bunu Fenerbahçe yönetimi başkanı da zaman zaman toplantılarda dile getiriyor diye biliyorum. Şimdi mevcut yabancı kuralı nedeniyle Fenerbahçe'nin bu operasyonu yaparken koruması gereken bir tarafı var. Kendi ekonomisi. Çünkü yabancı kuralı nedeniyle Fenerbahçe mevcut transferlerini en azından şu dönemde pat pat açıkladığı anda göndermek istediği oyuncular konusunda onların eline çeşitli kozlar verecek. Ama şunun altını tekrar çizeyim. Özellikle seçim döneminde Fenerbahçe'nin hızlıca transferlerini tamamlayacağı sözleri bir baskı unsuru olarak ve kamuoyunda önemli bir etki olarak karşımıza çıkıyor. Yani madem bunlar söylendi neden bugüne kadar bu transferler gerçekleşmedi diye. Ama ben Fenerbahçe'nin transferde önemli bir yol aldığını söyleyebilirim. Yani alternatifli şekilde gidilen transferler var. Bu arada Greenwood konusunda da en azından bu konuda son durum nedir diye çok merak eden o olduğunu biliyorum. Greenwood konusunda oyuncunun yüksek bonservis bedeli nedeniyle sürecin devam ettiğini hani bitti mi, iş kapandı mı yoksa Fenerbahçe ile devam mı ediyor noktasında konu ortada. Fenerbahçe bu işi zorluyor ama olur mu olmaz mı onu yakın zamanda göreceğiz. Çünkü Marsilya tarafında özellikle bonservis konusundaki direttiği rakamın aşağıya çekmemesi bu transferdeki en büyük problem olarak kaynaklar aktarıyor. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim, tekrar ediyorum. Fenerbahçe'de eleştiri çok normal. Transferler henüz gerçekleşmedi. Özellikle mevcut yabancı kuralı ve takımdan gönderilmek istenen oyuncularla ilgili bu kural değişmezse yönetimin bu operasyonu yapması biraz daha zaman alacak açıkçası.
1: Ahmet Konanç Hakan Safi ile görüştü. Peki Safi Greenwood transferiyle ilgili ne dedi? İşte cevabı.
4: Bilgi olarak, süreç olarak edindiği atıyorum Greenwood'daki tecrübe olarak destek verir. Ben kendisiyle görüştüm biliyorsun zaten bunu konuştuk da. Orada ben şu mesajı aldım kendisinden. Diyor ki zaten böyle bir talep gelmez. Talep gelmedikçe de hani benim bir şey yapmama gerek yok. Ben zaten maddi olarak gereken destek veriyorum. Ama Greenwood Greenwood üzerine spesifik olarak zaten böyle bir şey istenmez. İstenmedi. İsteneceğini zannetmiyorum. Kendileri zaten yapacaklar. Gerekeni şeklinde bir yaklaşımda bulundu bana. Böyle bir Greenwood üzerinde bir maddi destek beklemiyorum. Hatta kendisi beni aradığında ben zaten kulübe gerekli desteği veriyorum. Hani Kerem olayında halen ödüyorum. Sponsorluklarım oldu, olacak, oluyor falan gibi konuştu. Böyle özel bir şey beklemiyorum yani. Ama yarın mesela Aziz Bey bir iki kere çağrı yaptı Hakan Bey. Yarın bir daha bir çağrı yapar. Seçimden ortam yumuşar.
5: Bol bol çağrı
4: tabii, yaptı. Ortam yumuşar. Bir sponsorluk daha sokar Hakan Safi içeri. Bir oyuncuya daha faydalı olur. Bunlar olması ihtimali olan şeyler ha. Ben Fenerbahçe'yi tanıyorum çünkü. Hakan Bey de iyi Fenerli. Ama şu anda Greenwood özelinde ne böyle bir talep var ne de Hakan Bey'in böyle bir yaklaşımı var.
5: Sanki o seçim atmosferinin biraz daha soğuması bravo lazım.
4: Tabii.
5: Değil mi?
4: Çünkü
5: arada
4: benim
5: bir
4: duyduğum
5: bağlantı kurulması lazım.
4: Hakan Bey bayağı bir hevesliymiş ve inanmış kazanacağına. Bir hevesi kırılmış. Bu soğuyacak. Şimdi bir iki maç başlayacak. Hakan Bey locaya gelecek. Maçları izleyecek. Sevinecek, bevinecek. Belki Aziz Bey orada bir çağrı daha yapacak.
5: Orada bir otoparkta denk gelecek.
4: Denk gelecek falan. İkisi de iyi güzel Fenerbahçeli insanlar. Süreç başka bir yere gidebilir.
5: İnşallah ya. Fenerbahçe
4: olabilir
5: için
4: yani.
5: Çok önemli.
4: Önemli olan Fenerbahçe.
1: Futbol Federasyonu yabancı sınırını neden değiştirmedi? 10+4 ısrarının altında ne var? Aydın Cingöz açıkladı.
2: Bu konuda birincisi Futbol Federasyonu bir açıklama yaptı. Dedi ki biz herhangi bir şekilde bu kuralla ilgili değişikliğe gitmeyeceğiz dedi. Aslında bütün bu tartışmaları da kapatmak için yaptı. Ben federasyon tarafına sordum. Çünkü Dünya Kupası'ndan hemen sonra görüştüğümde özellikle Kulüpler Birliği'nin de bu konudaki ortak kanaatinin değişim noktası olması federasyonda elini kuvvetlendiren meselelerden bir tanesiydi. Yani tamam kardeşim biz bu kararı aldık ama Kulüpler Birliği'nden ortak şekilde evet böyle bir değişime gidilmeli diye bir karar gelirse eğer Futbol Federasyonu bu değişimi yapacaktı. En azından benim edindiğim bilgi ve sorduğum zaman yani Kulüpler Birliği bunu istiyorsa elbet yaparız noktasındaydı. Federasyonun son açıklaması da benim için sürpriz oldu. Çünkü bu değişim 12-2 olacak şekilde olabilir diye düşünürken bu konuda bir karar gelir diye düşünürken tam tersi bir kararın geldiğini söyleyeyim. Karar hayır biz bunu değişmeyeceğiz oldu. Ben tekrar federasyon tarafına sordum şunu söylüyorlar. Birincisi Kulüpler Birliği'nden ortak bir mutabakat gelmiyor. 5 kulüp bu mevcut kararın aynı şekilde devam etmesini istiyor. Yani 10+4 10 tanesi yaş sınırı olmayan futbolcular 4 tanesi 23 yaş ve altı noktasında olsun konusunda daha önce federasyonun aldığı kararı destekledikleri için iş kilitlenmiş durumda. Federasyon tarafı da şöyle diyor. Şimdi biz bütün kulüplerin ortak mutabakatı olmadan bu kararı almayız alamayız. Bu sefer şöyle denecek. A Fenerbahçe'yi koruyorlar. A Galatasaray'ı koruyorlar. Onlar istiyor federasyonda yapıyor gibi yorumlarında yapılmasını istemiyorlar ve son olarak şunun altını çizeyim. Federasyonun tavrı şu. Eğer Kulüpler Birliği tekrar bir araya gelir bu konuda. Diğer bu 5 kulüp de evet ya bizim açımızdan da böyle düşündük ama biz bu fikirden geri adım atıyoruz. 18 kulüp de 12+2 olsun. Yani 2 tane genç oyuncu 23 yaş altı oyuncu olsun konusunda ortak bir mutabakata varıp bunu federasyona bildirirlerse federasyon bu kuralı değişir. Diğer yandan Galatasaray ve Fenerbahçe mutlaka bu konuda daha baskın davranacaklardır, gündem yaratacaklardır. Çünkü iki kulübün de bu kural nedeniyle yaş sınırı olmayan oyuncu alma konusunda ellerinin çok sıkıntıda olduğunu, bu kural değişmezse özellikle yine transfer yapacaklarını ama kulüplerden çıkacak paranın, kasadan çıkacak paranın daha çok olacağını söyleyebilirim. O yüzden iki kulüp de bu konuyu birkaç gün içerisinde daha sıkı şekilde gündeme getirecektir. Fenerbahçe de zaten ilk kurşunu attı. Kardeşim böyle saçmalık mı olur? Biz kimin milli takımına oyuncu yetiştiriyoruz ki özellikle ben Aziz Yıldırım'ın da yabancı kuralı konusunda böyle kural olmaz. Madem yabancı varsa tamamını serbest bıraksınlar diye bir görüşü olduğunu söyleyebilirim.
1: Fenerbahçe yönetiminin ve İsmail Kartal'ın forvet transferiyle alakalı düşüncesi ne? Bunu İrfan 25'e sorduk.
3: Futbol planlaması çok önceden forvetle ilgili çalışmalar yapılıyordu. Biliyorsun Vedat Muriç transferi Sayın İsmail Kartal gelmeden daha önceden belirlemiş. Sayın Aziz Yıldırım'ın seçim sürecinde her konuda anlaşmaya vardı. Hem kulübüyle hem kendisiyle prensipte anlaşmaya vardı bir isimdi. İsmail Kartal geldikten sonra da Vedat Muriç Fenerbahçe'nin ilk transferi oldu. Cirasi de yine seçim sürecinde Sayın Aziz Yıldırım'ın hem kendisiyle hem de Borussia Dortmund'la anlaştığını ifade etti ve ikinci forvet olarak anlaştım dediği isimlerden bir tanesiydi. Ama göreve geldikten sonra kulübün mali durumunun da kötü olduğunu görünce seçim sürecinde anlaştık 40 milyon euro bonservis bedelini vermek istemediler. Ve daha uygun maliyetle oyuncuyu kadroya katmak için Borussia Dortmund'la pazarlıklarını sürdürüyorlar. Halen Cirasi Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan bir isim. Ve Fenerbahçe'nin oyuncuyu kadroya katmak için hem kulübüyle hem de kendisiyle görüşmelerini sürdürüyor. Borussia Dortmund en son 35 milyon euro seviyelerine kadar inmişti. Fenerbahçe daha uygun maliyetle oyuncuyu kadroya katmak istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal da göreve geldikten sonra hangi mevkilere transfer istedi, hangi özellikle oyuncuları istediğini Sayın Uğur Çetin'le görüştü ve o istediği profildeki oyuncuların isimlerini de verdi. Daha hareketli, zaman zaman kanatlarda forma giyebilen, kanat forvet olarak görev yapabilen Vedat Muriç'le de ikili oynatabileceği bir isim istemişti. Bu isim de Watkins iddiasında bu profile uyan İsmail Kartal'ın da, teknik direktör İsmail Kartal'ın da özellikle Watkins ismini önde tuttuğunu ifade edebilirim. Tabii Watkins'te de yüksek bir bonservis bedeli isteği var. Oyuncu Dünya Kupası sonrası kararını vereceğini, gelen teklifleri değerlendireceğini söylüyor. Aston Villa'nın da yaklaşık yine 35-40 milyon euro bandında bir isteği bulunuyor. Forvet olarak ön plana çıkan iki isim var. Girassi ve Watkins, iki isimden bir tanesini Fenerbahçe kadroya katacak. Eğer yabancı sınırı olmasaydı, 16-4 kuralı, yani kuralda değişiklik olsaydı, Fenerbahçe Shomurodov ismini de gündemine almıştı. Shomurodov ismini hani birinci forvet olarak değil, yani Shomurodov da yine farklı mevkilerde oynayan, zaman zaman 10 numarada oynayan, kanatlarda oynayabilen bir isim. Yabancı sınırı dediğim gibi değişmiş olsaydı Fenerbahçe Shomurodov'u da 3. forvet olarak değerlendirebileceği bir isim olarak görüyordu. Hatta yerli forvet adayları arasında yine Başakşehir'den Bertu Yıldırım ismi gündemde ama Başakşehir'in de Bertu için 15 milyon euro bandında bir bonservis beklentisi bulunuyor. Fenerbahçe yönetimi de bunu vermeyi düşünmüyor. Yani bunu çok yüksek olarak görüyor. Ama ilerleyen süreçte yine pazarlıklar olur. Yerli forvet olarak adaylar arasında da Bertu isminin ön planda olduğunu ifade edebilirim.
6: Şimdi konuşulan rakamlara baktığımızda Girassi ve Watkins'in fiyatları aynı gibi duruyor.
3: 35-40 milyon euro bandında. Burada hani hocaya bırakılırsa ben hocanın teknik direktörü İsmail Kartal'ın biraz daha Watkins'i istediği, dediğim gibi daha hareketli, yani kanatlarda da oynayabilen, Vedat Muriç'le de birlikte oynatabileceği bir isim istediği yönünde.
6: Sence hocaya mı bırakılır? Aziz Yıldırım karar verir.
3: Bence hocayla birlikte karar verilir. Yani sadece Aziz Yıldırım değil. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım Topuk Yaylası'na gittiği zaman takımla bir toplantı yapmıştı oyuncularla. Daha sonra da Sayın Oğuz Çetin ve İsmail Kartal'la bir toplantı gerçekleştirdi. Tabii o görüşmede de hem takım planlaması hakkında, takımın durumu hakkında, takım planlaması hakkında, transfer görüşmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Hocanın kararı da mutlaka etkili olur. Çünkü teknik direktörü İsmail Kartal sonuçta teknik direktörlüğe getirmişsin. Hocanın da kendi oyun anlayışına uygun ve orada ondan daha fazla hani forvet anlamında kendi oyun sisteminde en iyi maksimum verimi alacağı isimle çalışması daha doğru olur.
1: Fenerbahçe Aziz Yıldırım yüzünden ceza aldı propagandasının altında ne yatıyor? Bunu Aydın Cingöz yorumladı.
2: İşte bu büyük bir haksızlık olur Aziz Yıldırım'a. Genel kurula çağrı yaptı. Dedi ki bu 12-13. Maddeleri iyice irdelenmeli. O da neydi? Fenerbahçe gayrimenkullerinin satışı ile ilgili bir meseleydi. Bunu biraz daha geniş almak isterim ama şunu söyleyeyim. Şimdi bu tarafa Aziz Yıldırım eğer ya o gün kongrede, Saadettin Saran'ın seçildiği kongrede sen bu çağrıyı yapmasaydın o maddeler geçecekti ve Fenerbahçe'de UEFA'ya doğru zamanda doğru tarihte gelirleriyle ilgili raporu sunacaktı. Ancak bu madde onaylanmayınca Saadettin Saran seçildikten sonra bir yetki kongresi de aldı. 1,5 ay sonra hem Ataşehir hem Kayışlıhan'daki arazinin işte satışı ile ilgili genel kuruldan onay aldıktan sonra Fenerbahçe normalde 2 ay önce yapacağı ve UEFA'ya bildireceği bu operasyonu 2 ay sonra bildirmek zorunda kaldı. O takvim içerisinde gelirleri UEFA'ya bildiremediği için de Fenerbahçe limit aşımından ötürü ceza aldı. Burada da şimdi Aziz Yıldırım o gün öyle dedi. O yüzden genel kurul böyle oy verdi. Bunun suçlusu Aziz Yıldırım diyebilirler mi? Diyebilirler. Ali Koç bunu söyleyebilir. Zaman zaman da bunu söylüyor. Ama o gün Saadettin Saran 12 bin tane oy veren kişi vardı. Ali Koç oradan bağırdı, çağırdı. Daha doğrusu seslendi. Yapmayın dedi. Bu sizin aleyhinize de olacak. Saadettin Saran'a oy verenler el kaldırdılar. O gün Aziz Yıldırım'a mı oy verdi yani onlar? Dolayısıyla Aziz Yıldırım'ın burada bir rolü var mıdır? Aziz Yıldırım kardeşim bu gayrimenkullerle ilgili meselede Fenerbahçe konuyu iyi irdelemeli dedi. Şimdi ben baktığım zaman şunu da görüyorum. Fenerbahçe'de Saadettin Saran döneminde bu gayrimenkullerden gelen büyük kaynaklar harcandı. Şu an para yok deniyor ya. Kulüpte sıkıntı var deniyor ya. Nedeni Saadettin Saran döneminde yapılan 200 milyon euroluk harcama. Ve bunda doğruluyorlar. Yani Saadettin Saran'ın 6 aylık döneminde Fenerbahçe tarihinin en büyük harcaması yapıldı. Elde ne var? Neredesi çıksın Saadettin Saran'da konuşsun. Desen ki kardeşim böyle yaptık böyle yaptık. Savunacakları bir durum yok. Dolayısıyla burada sadece Aziz Yıldırım'ı sorumlu görmek muhalefetten başka bir şey değildir. Ve vicdansızca bir tavırdır. Verseydi Aziz Yıldırım bu böyle bir fikri var. Kardeşim burada yetki verilmesin. Bu Fenerbahçe'nin gayrimenkulleriyle ilgili çeşitli kaygılarım var deme hakkına sahip midir? Hakkına sahiptir. Onun çağrısı yüzünden genel kurulda oy vermeyen var mıdır? Vardır. Saadettin Saran da çıksaydı deseydi ki kardeşim bunu yaparsak eğer biz böyle problem yaşayacağız. Ben burada sesleniyorum. 12 bin insan bu kurul geçsin diye, bu onay geçsin diye oy versin diyebilirdi. O yüzden şu anda bu işi öyle oldu. Aziz Yıldırım o gün söyledi. İş bu noktaya geldi diye söylemek muhalefetten başka bir şey değildir. Aziz Yıldırım yarın bu arada iki tane büyük bir transfer patlatır. Bunu söyleyenlerin hepsi hiçbir şey söylemezler. Söylerlerse korkarlar söylemekten. Şimdi biz böyle bir şey söyle söylersek hazır iyi giderken bize millet linç eder diye. Bir de böyle bir durum var yani. Gerçeği ya da duruma göre herkes maalesef yorum yapma peşinde. Böyle bir problem olduğunu düşünüyorum. O günün şartlarında Aziz Yıldırım şey demedi ki, kardeşim ben hayır ben böyle bir şey istemiyorum demedi ki. Zaten bu çağrıyı yaptı. Kendisi de bu konuyu açıklayacaktır. Bu meseleyi toptan ele almak ve toptan değerlendirmek lazım. Tekrar başa dönüyoruz. Fenerbahçe o gayrimenkulleri sattı. Evet, o paranın büyük kısmı gitti zaten. Nereye gitti? Saadettin Saran da gitti. İbrad edildi. Nereye gitti bu para? Şimdi Fenerbahçe'de para meselesi konuşuluyor. Çünkü bu kaynaklar harcandı. Ve bence Fenerbahçe yönetimi şöyle bir şey de yapacak. Bu arada bir yeni bilgi olarak da aktarayım. Bu gayrimenkullerle ilgili belki de Aziz Yıldırım yönetimi şunu yapacaktır. Kardeşim bundan sonra bu kadar bu gayrimenkuller kolay satılmasın. Bunlar elde ediliyor sonra bizim aleyhimize oluyor. Bunlar Fenerbahçe'nin değerleri çok çabuk harcanıyor diye. Belki de satışla ilgili yani bugün gayrimenkul alanında 25 yıldan önce satılamaz diye bir tüze madde koydurma düşünceleri olduğunda söyleyeyim. Dolayısıyla burada herkes herkesi suçlayabilir ama günün sonunda ortada bir durum var. Fenerbahçe'nin bu cezası bugün bu noktadaysa burada en az sorumlu Aziz Yıldırım'dır kardeşim. Kimse kusura bakmasın. Yani orayı sorumlu tutarak işin içinden kimse bence çıkamaz. Bu ceza geldi. Diğer yandan Ali Koç tarafında şöyle değerlendirmeler olduğunu biliyorum. Evet bu ceza var ama Fenerbahçe gelirlerle ilgili bu muhasebe kayıtlarını doğru zamanda yakında zaten UEFA'ya sunacaktır. Bu devamı da bize şunu getirecektir. Fenerbahçe'nin bu mevcut cezasında çeşitli indirimler UEFA tarafından yapılacaktır diye görüşler de var. Bunlar da olacak mı olmayacak mı? Bunu hep birlikte göreceğiz ama Fenerbahçe'de bu konu üzerinden kavganın erken başlığının da altını çizmem lazım.
1: Kolajda Fenerbahçe'nin gündemi bu şekildeydi. Bir sonraki kolajda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kim ne dedi?
0: Reklam.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam. Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Maçla zaten başlayalım. Brezilya-Norveç keyifli bir maçtı bence. Brezilya'dan daha fazlasını bekler miydim? Beklerdim. Ama zaten ben dün de yayında Norveç'in geçeceğini düşündüğümü söylemiştim. Ne dersin maçla ilgili? Sen bekliyor musun? Sen Brezilya mı geçer diyordun?
4: Norveç yok, ben de Norveç diyordum. Şey yaptım ben, maçtan önce bütün böyle uluslararası basını inceleyip kimi favori görüyorlar, neden favori görüyorlar falan. Aklıma yatan fikirler olsa onun üstüne fikir inşa edebiliyorum bazen, böyle istifade ediyorum ama.
3: Ben de bu arada yapıyorum.
4: Brezilya %64 favoriydi. Yani benim baktığım bütün yayın gruplarında, bütün makalelere kadar o garip geldi bana. Ben Norveç tarafındaydım daha çok. Hani illa bir fark olacaksa, hani turnuva kültürü, işte o sarı formanın yaratacağı korku vesaire, 52'ye 48 derdim ama benim önceliğim Norveç'in tur atlaması üzerineydi. Kağıt üstünde sanki Brezilya daha iyi bir kadroya sahipmiş gibi bir algı var. O birazcık
3: yalan bence.
4: Aldatıyor insanları. Verilere bak.

0: nasıl çözümleyeceğiz? Bunu bir 10 dakika falan burada sallandılar. İlerleyen dönemde Ödegaard sazı eline aldı. Ve bence Brezilya'nın fişine Ödegaard'ın kilit pasları, oyunun akışındaki yerleşik hücum katılımı, arkadan attığı üçüncü adam koşulları ve Haaland Gabriel güreş müsabakası maçın öne çıkan başlıkları oldu.
1: Ama Nilant maçı sanki bir yerden aldı bir yere getirdi. Çünkü o penaltı kurtarılmasa maçın hikayesi bence başka olabilirdi.
0: Tabii ki. Ya bir de şey var, ya bu tip turnuvalarda psikoloji çok önemli ve şimdi ne kadar zayıf bir Brezilya'da olsa o sarı formanın yarattığı bir korku var. Yani şeyde bekliyorsun o tünelde, yanında sarı formalı bu dünya tarihi kupası tarihinin tamamında orada bulunmuş bir milli takım. Öyle ya da böyle. Neymar'ın da ajitasyonunu enteresan buldum. Yani şu takımla demek ki kupayı alacağına inanmış. Gerçek mesleği futbolculuk olan 3-4 tane adamla.
1: Bence de en azından yani Norveç kağıt üstünde bizden zayıf, onları eleyelim bir bakalım. Hani sonuna kadar gitmeyi çok arzuluyordu gibi geldi bana.
0: Sol bakken ben çok tilki buldum Brezilya karşısında. Çünkü Brezilya'nın maça çıktığı ilk 11'le ön alanda agresif bir baskı yapacağı çok belliydi. Ve Nilan'da özel olarak talimatlar vermiş anladığım kadarıyla. Bir kısa çıktı, bir uzun çıktı. Bazı pozisyonlarda uzun vurup ikinci topu kovaladılar. Sürekli bir çıkış çeşitliliği sergilediler ve Brezilya'nın bu konuda şeyi yoktu. Zaten senin
1: Beni yapmışlar.
0: kuponu hemen verdiler ekrana.
1: Alalım bunu. Ondan sonra bir anonsum olacak. Brezilya, Norveç, Haaland gol atar. Attı bile. Meksika, İngiltere'de aslında 1-0 değil. Ben 1-1 biter diye düşünüyormuşum. Hikmet abi.
0: Tam bir 9 numara vuruşu. Haaland'ı büyük ihtimalle Brezilya bütün halkı dahil keşke bizde olsaydı diyerek izlemiştir. Mükemmel bir performans gösterdi. Bilmiyorum bundan sonra turnuvada nasıl bir bireysel performans görürüz bunun üstünde ama şu ana kadar turnuvanın en net bireysel performansı Haaland'ın dün akşam gösterdiği performans.
1: Bence de. Yani
0: Yani o kadar dağıttı ki savunmayı.
1: dağıttı işte. Avusturya Oyarzabal da çok etkileyici performanstı ama dediğin gibi Haaland bir iki tık falan üstünde ya.
0: Ya bir de karşındaki adam Şampiyonlar Ligi finali oynamış. Ligde şampiyon olmuş. Sürekli karşılaşmışsın ve sürekli seninle özdeşleştirilmiş bir adam. Bu sefer kim galip gelecek sorusuna daha yanıt vermeye gerek kalmadan Haaland ben galip geleceğim dedi maç boyunca.
1: Abi Neymar'a dönelim. Neymar ne yaşadı? Niye böyle yapıyor? Ya Neymar şimdi mesela atıyorum hakikaten acaba sence Brezilya ile hiç Dünya Kupası başarısı kazanamamakla alakalı mı bu kadar bir üzüntü yaşıyor? Yoksa futbolu bırakıyorum, ben bittim, benden geçti falan ne üzüntü? Yani total bir üzüntü mü yaşıyor acaba? Denedim tam olarak bu statta başlamıştım, burada da bırakıyorum, bitti.
0: Ben empati yapıp anlamaya çalışıyorum. Şu anda Brezilya kadrosundaki yetenek skalası en geniş oyuncu Neymar.
1: %100.
0: Ve muhtemelen Neymar geçtiğimiz yıllarda büyük yıldızları izleyerek hayal kurdu. Keşke bu takımda ben de olsaydım falan. Şimdi o takımların nüvelerine sahip olan isimlerden bir tanesi Neymar olduğu için hani ben o takımda olsaydım diye hayal ettiği takımın oyuncusu gibi görüyor kendisini ve onların hepsinin bir başarısı var. Ronaldinho'nun var, Fenomen Ronaldo'nun var, Kaka'nın var, daha geri işte Garrinçalar, Peleler. Hepsinin Dünya Kupası'yla alakalı mutlaka anlatacak hikayesi var. Neymar'ın yok.
1: 2014 yarı final, 2018 çeyrek final, 2022 çeyrek final, 2026 son 16. Yani final bile yok. Hani bile dememin sebebi Brezilya ülkesi olması. Yoksa final bile hani değişik bir kullanım gibi geliyor olabilir ama Brezilya'nın bir 4
0: Ama
1: Dünya Kupası bir
0: Brezilya
1: finali
0: demek,
1: olmalı yani en azından.
0: Brezilya demek Dünya Kupası demek. Yani şimdi Dünya Kupası'nı gördüğü zaman dünya üzerindeki bütün insanlara, futbolla ilgilenen, ilgilenmeyen herkese sorsak, Dünya Kupası'nın rengini gördüğü anda aklına ilk gelen ülke kuvvetle muhtemel Brezilya olur.
1: Öyle.
0: Şimdi öyle bir ülkenin futbolcusun.
1: Benim Uruguay nedense ama ilk Dünya Kupası'nı mı kazanmıştı? İlk
0: Ondan
1: Dünya Kupası
0: olabilir.
1: orada mı yapılmıştı? Öyle bir olayı var ya Uruguay'ın.
0: Uruguay'ın ilk Dünya Kupası'nı kazanma mevzusu vardı galiba,
1: Değil mi?
0: doğru.
1: Var
0: Dünya
1: öyle bir şey.
0: Kupası'nın tarihindeki ilk kazananı. Yalnız Neymar bence fazla yükselmiş ya.
1: Bence de.
0: Yani kadroya baktığın zaman hiç neden kupayı alamadık diye ağlayacağım pozisyona getirecek bir kadro değil abi. Yani ben mi çok duygusuzum bilmiyorum da.
1: Duygusuz olunabilir ama empati yapınca da anlaşılıyor. Ben duyguluyumdur, ben empati yapıyorum. Çok anlaşılabilir bulmuyorum yani
0: Şimdi
1: Neymar'ın verdiği kafayı.
0: seni teselliye gelen adam Douglas Santos falan. Yani Brezilya futbol tarihindeki bütün beklere sorsak ayıp olmasın diye ilk ona sokmazlar.
1: Sokmaz abi.
0: Yani diğer ortalama düzeydeki herkes bu kadronun beklerinden daha iyi. Gabriel tamam, Marquinhos zaten 20 yıldır izliyoruz artık. Hani ona da tamam diyorum. Orta sahanın merkezinde Casemiro'ya da eyvallah.

0: Buketa mesela inanılmaz beklentiler vardı. Sıfır performansla turnuvayı bitirdi.
1: Gabriel Sarı'yı almazsanız böyle olur.
0: Orta sahan yoksa olmuyor bu kupayı.
1: Abi Bruno da çok düşüş yaşamış yalnız. Ben Bruno'yu çok kötü gördüm yani.
0: Sakatlık dönüşü toplayamamış.
1: Evet, aynı şekilde ve dün penaltıyı kullanırken ben kaçıracağını anladım mesela. Bak farkındaysan topa vurmadan 3 saniye önce falan bir zoom yaptılar. Puff, falan bir şey yapıyor. Manyak mısın? Ne yapıyorsun mesela? Hani vur işte öyle hani. Normal Bruno Guimaraes gibi vursan kesinlikle Nilan'da sen mağlup edebilirsin mesela ama öyle bir streste geldi ki topun başına ve...
0: Abi şu fotoğraftan sonra bir daha doğrultamadı belini Neymar.
1: Neymar'la bir Counter Strike oynamak isterim ya. O kafayı yaktı ya Counter Counter diye. Onun için bir el atmak isterim yani.
0: Abi adamın bu arada telefonunun ekran görüntüsü Dünya Kupası, sürekli Dünya Kupası ile pozları var. Yani çok içselleştirmiş Dünya Kupası'nı.
1: Dediğin gibi bu muhtemelen efsanelerin, o Ronaldinho'ların, işte R9'ların falan filan elde etmiş olduğu başarıları. O da en azından bir kere bir Dünya Kupası finali göreyim, bir çıkayım, bir atayım, bir gol atayım.
0: Kariyeri yaklaşamadı bence onlara. Yani dünyanın en ikon futbolcularından birisi olamadı Neymar. Bari Dünya Kupası'yla anılayım dedi, onu da kaybetti. Brezilya için bu erken patlama işi çok ciddi sıkıntı oldu. Yani 12 yılda bütün turnuvalarda erken elenmezsin.
1: Bence de garip ya. Ama jenerasyonda kaybettiler.
0: Öyle ben onunla var. Alakalı bir araştırma yaptım. Dedim ki yani eskiden bu favelalarda yetişen çocuklar, yani onların metropollerinin gettosunun çocukları, bu milli takım da çok büyük yer işgal ediyordu. Uzun süredir mesela bir başına buyruk, isyankar, tek başına kafa tutacak ya da ne yapıyorsunuz, bu takımı bana bırakın falan diyecek bir tane adam yok Brezilya'da. Bununla alakalı hani insanların da kafasını şişirmek istemiyorum ama sosyolojik nasıl? Falan bir araştırma yaptım.
1: Orada seni izlemek için burada insanlar nasıl?
0: Orada da kentsel dönüşüm hikayesi var. Orada da favelaların dönüştürülmesi ve işte köy kent haline getirilip sonra kente dönüştürülmesi hikayesi var. Sokak futbolu hikayesi yok, bitirilmiş.
1: İnsanlar... Cinga diye bir şey vardı. Bir Cinga'yı biliyorum ben.
0: Evet.
1: Yani şu dans anda... ederek oynadıkları böyle bir şeyler.
0: Ya vardı ama artık yok. İnsanlar ilgisini de çekmiyorlar ve bu sokak futbolu hikayesinin bitişiyle Brezilya'nın başarısızlık hikayesinin başlangıç zaman dilimi aynı. Sokaktan çocuk yetişmiyor. Sonuncusu Neymar. Futsaldan da adam gelmiyor şu anda.
1: Mesela akışımızda soru var. Jogo Bonito devri bir daha açılmamak üzere kapandı mı diye. Sen de şu an öyle bir şey anlatıyorsun gibi bir şey.
0: Anladım. Yani bu Jogo Bonito dönemi kapanalı bayağı oldu. Ben 2014'te de Jogo Bonito oynandı mı oynanmadı mı onun tartışmalı olduğunu düşünüyorum. Fakat onun üstüne şunu ekleyelim. Şimdi Brezilya ticari olarak nerelere girdik ya, sosyoloji, ticaret değil falan.
1: Abi, ne
0: ticari olarak futbolcu satışını, futbolcu ihraç etmeyi ekonomik bir unsur olarak konumlandırdı. Ve Avrupa'daki ihtiyaçlara göre oyuncu yetiştirmeye başladı. Sürekli sert, kesici, ayağı görece düzgün olan orta saha oyuncuları yetiştiriyorlar. 20 tane var bunlardan. İşte Paqueta, Guimaraes bunların bu arada üst düzey olanları. Onun altında belki 200 tane oyuncu sayarsın buna benzer oyuncu. Şimdi
1: Andre var mesela, bu Fenerbahçe'de
0: evet, konuşuyor. Evet, Andre'den de 3 tane var bu. 1'i 6, 1'i 8 olan 3 tane Andre var.
1: Hepsini de çok görüyorum. Dediğin tiplerden.
0: Bunların hepsini topluyoruz. Ortaya yetenek skalası sınırlı bir Panama, sönük bir Paraguay, yeteneğe ihtiyaç duyan bir Uruguay çıkıyor. Yani Brezilya yapan unsurların hiçbirisi yok. En son futsaldan gelen Neymar'dı yanlış hatırlamıyorsam. Oradan sonra gelmedi kimse.
1: Güzel anlattın.
0: Ve özetle belki futbol endüstriye dönüştü ama endüstriye dönüşümü de Brezilya'yı mekanik hale getirdi. Brezilya'nın o Jogo Bonito, bizim çocukluğumuzun efsanesi kapandı gitti. Buradan sonra geri döner mi zannetmiyorum. Çünkü şehirleşmeye yönelik yapılan bir eylem tersine dönüştürülmesi mümkün olmayan bir şey.
1: Eyvallah. Bir videomuz var, ondan sonra sana biraz Norveç soracağım. Çünkü Norveçli Brezilya'dan daha uzun konuşmamız evet. Lazım aslında. Sempatizan değilimdir. Mesela Norveç, İngiltere. Şimdi İngiltere, ben açıkça söyleyeyim izlemediğimi. İngiltere dün Meksika maçında nasıl oynadı bilmiyorum ama turnuva genelinde ben beğenmedim. O yüzden saha içi olarak baktığım zaman mesela 52-48 falan derim en fazla İngiltere'ye favori olarak.
0: İngiltere'yi uyur uyanık vaziyette böyle parça parça izledim. Ben de itiraf edeyim bu konuyu. Fakat izlediğim zaman diliminde oyunu domine eden taraf Meksika'ydı. Topu kontrol eden taraf Meksika'ydı. Sonrasında yeniden böyle parça parça izleyemediğim kısımlarını izlemeye çalıştım. Meksika'nın sürekli turnuvanın başından beri topla oynayıp oyun kurmaya çalıştığı, kaleyi şut bombardımanına tutup düşük yüzdeli denemeler yaptığı bir maçtı. Hacim olarak yine turnuvanın başından beri konuştuğumuz şey, hacim olarak üstündü fakat verimlilik açısından zayıftı. 20 tane şut, 5 isabet, 2.5'a yakın gol beklentisi. Şimdi bu çok ciddi bir üretim marjı aslında ama gole dönüşmediği zaman bir işe yaramıyor. İngiltere ise doğru zamanda merkezi doğru anda boşaltıp Kane'i geriye çekip Bellingham'ı en uç noktaya göndererek çok doğru kombinasyonlar kurdu. 6 şut, 5 isabet, 2 gol beklentisi. Yani Meksika'nın, örnek olarak söylüyorum, 70 dakika boyunca kendini paralayarak yaptığı işi İngiltere totalde 20 dakikada yaparak bu maçı kazandı. Bu
1: yani akıllı oynadı falan, evet, tarzı bir şey diyorsun.
0: Şimdi Kane'in oyun bağlantı noktalarına geldiği pozisyonlara bakıyorum. Kane çok büyük bir handikap yaratıyor rakipler açısından. Şimdi Kane'le eşleşiyorsun.
1: Tottenham'da da çok yapardı onu bu arada.
0: Kane'le eşleşiyorsun. Stopersin. Diyorsun ki tamam. Hani oyuncuyu aldım göğsüme. Gelecek olan herhangi bir eyleme hazırım. Kane birden fırlayıp gidiyor hücum setinden. Yani hücum setindeyken ayrılıyor Kane oradan. Geliyor merkeze, artı bir yapıyor. Orada bağlantıları kuruyor. Eşleşmiş olan stoperin odağı Kane'ken oraya Bellingham koşu atıyor. Yani %50 odakla hedef almış bir stopere hücum ediyor sürekli Bellingham. Ben bunu turnuvanın başından beri Bellingham'ın bitirememesinden dolayı Bellingham'dan beklentimin daha yüksek olduğunu ama sürekli onun bir tık altını verdiğini söylüyordum. Bu maçta verdi. Meksika topu İngiltere yarı sahasına rahatlıkla taşıdı. Oyun kurulumlarını rahatlıkla yaptı. Ceza sahasına girdi. Fakat doğru karar veremedi. Bence turnuvanın bu sene bize en net öğrettiği şey, bir, ceza sahasına girdiğin zaman karar mekanizmasını doğru tasarlıyor olman. İki, bireysel performansları engelleyemeyecek sistemlere sahip olman. Üç, futbolun illüzyon tarafında yer alan pas, topla oynama, orta yapma, kaleye şut atma hikayesine odaklanmaman gerektiği. Bellingham'ın performansını da işte 3 şutta 2 gol. Başarılı çalım 4, kazanılan ikili mücadele 10.
1: Bu çok iyi bu arada 10 değil mi?
0: Bu arada bu kazanılan ikili mücadeleler özellikle ikinci top kovalanırken kazanılan ikinci mücadeleler. Yani İngiltere hücum ederken hedeflediği şey Bellingham'ın kazanamadığı bir ikili mücadelenin akabinden gidip basıp kısa mesafede kaleye ineyim derken Bellingham pozisyonları, ikili mücadeleleri kazandı. İngiltere klasik hücum oyununu oynamadı. Doğrudan oynadı ve şunu gördük. Kaliteye sahip takımların oyunlarını eleştiriyoruz. Fakat oyununu eleştirdiğimiz nokta çözüm bulamamaları. Kendileri gibi oynayan takımlarla karşılaştıklarında çok rahat dominasyon sağlıyorlar ve yani 80 dakika Meksika oynayıp 10 dakika İngiltere oynadığında İngiltere kazanıyor.
1: Meksika'nın da zaten bir kadro kalitesi sıkıntısı var.
0: O stat'tan da çıkmak acayip iş ya.
1: Öyle valla, o şey izlemesem de atmosferi gördüm.
0: 80 bin kişi. Bayağı sekizli mekizli bir şeyler döndü. Akşam da şey diyorlardı. Hani böyle bir dil sürçmesi oldu. 8000 kilometre yüksekte bu stadın yeri falan.
1: Orada rakım makım çok yüksek değil mi?
0: Yüksek. 8000 metre civarıymış.
1: Ve o iş cidden etkiliyor bu arada. Ben NBA'den şey biliyorum. Mesela Denver'ın mıydı? Denver'ın galiba. Rakımı çok yüksek. Denver deplasmanına giden her takım nefes falan alamadığını söylüyor maçlardan sonra.
0: Abi Bolivya'ya gidenler şey takviye alıyorlar ya.
1: Ha, Bolivya işi de var mesela. Evet, Bolivya'da meşhur o konuda.
0: Bolivya'da böyle peak performans gösteren tek takım Bolivya. Ya hiç kimse gidip orada kendi oyununu oynayamıyor, evet, o basınç ve rakımdan dolayı.
1: Sıkıntı inşallah.
0: Yalnız güzel tuzağa çekti Meksika. İyi yüksek rakım vesaire falan ama yetmiyor işte.
1: Meksika maçı
0: öncesinde... Bu gerçek bu arada. Herkese bir Viagra verilecekmiş maçtan önce.
1: Meksika maçı öncesinde rakım dezavantajına karşı bir hazırlık yaptınız mı diye soruldu Henderson'a. Henderson'a Viagra iyi geldi, şaka yapıyorum, bu bir şaka diyor. Ama şaka mı, gerçek mi?
0: Viagra'nın kullanımı doğru.
1: İyi.
0: Kan dolaşımını düzenlemesi.
1: Ekranda Viagra görmeyi beklemiyordum 20 saniye önce. Onun şokundayım. Yoksa şey değil. Olabilir bu işler yani.
0: Meksikalılara da haber salmışlardır. Bütün takıma Viagra dağıtıyoruz.
1: Tıbba, bilime saygımız sonsuz. Sonuçta bir ilaç o yani. Ne konuşuyoruz abi?
0: Abi o işin de asıl dedim, kullanım noktası o değil de hani faydası olduğu için millet o tarafa yönelmiş. Zaten kan dolaşımını düzenleme hikayesi için üretilmiş bir ilaç.
1: Bana ciddi ciddi ne olur Viagra anlatma. Yani zor tutarım kendimi, özür dilerim ama ağacı tekrar alabilir miyim?
0: Tam Dısan'ın seveceği haberler değil mi ya böyle? İngiltere milli takımına Viagra dağıtıyor.
1: Bütün kupa mupa salıp var ya, bir saat Viagra konuşabiliriz bu arada. Ben o frekansa da girerim ama çok gideriz o zaman. Abi şimdi Fransa Fas falan filan. Bu İspanya Portekiz'le ilgili düşüncen nedir?
0: İspanya alır diyorum ya. Portekiz.
1: Evet, sen de.
0: Az önce Atakan'la beraber Ronaldo'nun basın toplantısını izliyorduk. Ronaldo inanılmaz hırs, inanılmaz sinir yapmış. Meseleyi tamamıyla ben ve diğerleri haline getirmiş. Ben takımın içerisinde çok ciddi problem olduğunu düşünüyorum. Yani şey değil, içeriye yansıtmamak için dışarıdan kendine düşman seçmiş falan. Basın toplantısında

0: şey diyor. Soruyu sen sor. Sen zaten benden nefret ediyorsun falan diyor gazeteciye.
1: Abi bu hırs kendisine zarar veriyor. Ben aklıma çok güzel bir şey getirdin. Bu Haaland'ın Fransa maçından önceki açıklamasını bir verir misiniz dostlarım? Çünkü onun üzerinden bir anlatı yapmak isterim. Haaland Fransa maçından önce böyle bir şey konuştu ya. Fransa'ya karşı oynamak çok da umurumda değil. Büyük ihtimalle bizi yenecekler. Muhtemelen turnuvayı da kazanacaklar. Abi belki de bu kadar kafası rahat olunca böyle bir şeyleri kabullenip bir şeyleri böyle puşlamayıp kafasının içinde düşman yaratmayıp rahat rahat sahaya çıkıp topunu oynayınca belki böyle rahat rahat çeyrek finale çıkıyor olabilirsin Brezilya'yı eleyip. Bence bu kafa önemli bir kafa yani.
0: Baksana.
1: Burada da tam tersi 23, Kerem Aktürkoğlu'na falan benziyor şu an bu kafa. 23 yıldır beni bitirmeye çalışıyorlar. Sonunda bunun zaman kaybı olduğunu anladılar. Deniyorlar sürekli deniyorlar.
0: Abi çok büyük futbolcusun ya.
1: Kafayı yemişsin ama aynı zamanda da işte.
0: Yani benim geri dönüş yapmamı istemiyorlar. Bir gün gelecek ve ben futbola veda edeceğim. O gün geldiğinde %100 vicdanım rahat bir şekilde gidiyor. Bugün bıraksa vicdanı rahatsız olur mu Ronaldo'nun ya?
1: Olur bence işte. Beni atamadım. Bilmem ne. Dünya Kupası'nda şunu yapamadım. Messi ile olan rekabetinizden büyük keyif aldık. Taraftarlara ne mesaj vermek istersiniz? Soru saçma bu. Ne mesaj ver? Şu Messi'yi sormasınlar bu adama. İyice kimyası bozuluyor. Geride kalan şey insanlardır. Bizi seven insanlar, onlara unutulmaz anlar yaşatabildiğimiz insanlar. Uçuş sırasında kabin görevlilerinden birinin Arjantinli olduğunu anlamıştım. Sadece bana bakışından anladım. Ona Arjantinli olduğunu biliyorum. Bana baktın ve hemen gözlerini kaçırdın. Siz beni sevmiyorsunuz dedim. Ama eşim Arjantinli. Her şey yolunda. Önemli olan sonuna kadar keyfini çıkarmak. Evet, bu son Dünya Kupası olacak. Bir hafta önce, 4 sene sonra da oynayabilirim falan diyordum.
0: Abi adam Doğu Eşrefoğlu'na dönmüş. Baksana. Hani herkesin her hareketinden bir mesaj çıkartıp sen Arjantinlisin. Acaba kime çalışıyor bu? Yani Messi'ye buradan
1: çok bilgi... iyi şaka bu arada. Yani. Kıymetini bilirler umarım.
0: Yani şey, girdiği kompleks çok enteresan. Sen dünyanın gelmiş geçmiş en önemli futbolcularından birisin. Bu kadar kompleks. Ama dediğim
1: İkincisin
0: gibi ya.
1: Abi direkt.
0: Kesin takım içerisinde bir şey var.
1: Var.
0: Bruno Fernandes ve Saz arkadaşları büyük ihtimalle şey diyorlar. Ya yeter artık, zaten bize ayak bağı oluyor falan diyorlar herhalde içeride. Adam
1: abi
0: şimdi
1: kaç
0: ne diyecek?
1: Yıldır böyle bu çünkü.
0: Yani benim takımımın içerisinde de bana karşı alınmış bir cephe var derse bu sefer diyecekler ki bu kafayı komple kırdı. Hani onu diyememek için dışarıdan düşman bulup konuşuyor diye.
1: Ya Ajdar şeye çıktı, Kaos Şov'a. Kaos Şov'u bilir misin? İzler misin? Ajdar Kaos Şov'a çıktı. Adam bir saat boyunca beni öldürmeye çalışıyorlar. Illuminati peşimde, masonlar beni vuracak falan tarzı bir şeyler anlatıyordu. Ona benzemiyor mu şu an bu kafalar? Beni ya bitiriyorlar. Evet. Aman yapmayın falan.
0: Abi hostesin hani uyruğunu çıkartacak kadar niye inceledin? Hani ne olabilir? Sana zehirli bir şey mi verecek? Bütün dünya sana karşı moduna girdi.
1: Bunu düşünmüş çok, olabilir biliyor musun?
0: Çok sıkıntılı bir iş.
1: Şimdi Arjantinli müsil atar. Bir hafta işte patates şey yaparım. Aman dikkat edeyim falan filan.
0: O zaman eşine de dikkat edeceğim baba.
1: Bu nedir?
0: Eşi de ester o zaman.
1: Yani dikkat etsin cidden. Cristiano'nun bu Joao Neves'in açıklaması. Cristiano'nun bizim için, milli takım için ve futbol için yaptığı her şeyi biliyoruz. Ancak bugün onun diğerlerinden bir farkı yok. O diğerlerinden farklı değil. O da hepimiz gibi katkıda bulunmak için o burada. Bu
0: altı
1: anlatıyor.
0: Kırmızıyla çizilmiş olan şey böyle. Ulan hani, tüh, bu mevzuya girmeyecektik. Dur neyse şunu kıvıralım. Yani oraya kadar gelmiş.
1: Bence bu açıklama içeride de konuşulmuştur. Ronaldo hani sen tam ne diyorsun? Ben bittim mi? Lider mi değilim? Sen de mi beni bitireceksin Joao falan tarzı bir konuşma dönmüştür bence.
0: Abi bir milli takım düşün ki herkesin bütün odak noktası Ronaldo. Bütün mevzular onun üstünden dönüyor. Ronaldo da bütün mevzunun kendi üstünden dönmesi için elinden geleni yapıyor. Bunu tur atlama ihtimali var mı? Yani yeşil burun adalarıyla karşılaşsa da elenebilirdi Portekiz.
1: Evet.
0: Yani İspanya'nın çok büyük aptallık yapması lazım Portekiz'e elenmek için. Çünkü inanılmaz bir kaos var. Baksana kardeşi konuşuyor abi.
1: Kardeşi ne diyor? Bu Portekiz oyuncuları sihirli bir şekilde top kapmayı, ikili mücadeleleri kazanmayı ve kontra atak yapmayı unuttular. Oyun sadece geriye doğru gidiyordu. Ne kadar garip. Vallahi siz ailece bir şeylere başlamışsınız gibi geldi bana, bilmiyorum.
0: Ronaldo mu operasyon çekiyor acaba Portekiz milli takımına? Olayın tersi mi? Ronaldo bütün dünyaya karşı belki de.
1: Yalnız şey olabilir cidden, mantıklı bir şey getirdin aklıma. Şimdi asıl sorun Ronaldo ya Portekiz'de ve bunu bütün dünya konuşuyor ya. Asıl sorun kendisi değilmiş gibi mevzuları ters bir şekilde manipüle etmeye çalışıyor da olabilir işte.
0: Kardeşi çıkıp niye Portekiz'e kontra atak yapmayı unuttular diyor. Portekiz'in orta saha merkezi Şampiyonlar Ligi kupası kaldırdı birkaç ay önce.
1: Yani işte. Sen bunu bir daha niye verdin? Bir daha okuyorum. Cristiano Ronaldo'nun kardeşi. Portekiz oyuncuları sihirli bir şekilde top kapmayı, ikili mücadeleleri kazanmayı ve kontra atak yapmayı unuttular.
0: Yeterince sert girmediniz, küfür edin falan diye veriyorlar.
1: Olabilir, Alper sever öyle şeyleri. Beni gaza getirmeyi sever Alper.
0: Yalnız Ronaldo'nun kardeşinin falan bu olaya girmesi Ronaldo'ya daha büyük negatif yazacak abi.
1: Kesin abi. Yani bu, hani zaten artık mevzuları normal muhakeme edemediğini artık anlıyoruz. O yüzden kardeşi de giriyor topa, yok eşinin uyruğu giriyor falan.
0: Ronaldo'ya saygısından ve ağırlığından dolayı bir şey söyleyemeyen birileri Ronaldo'nun kardeşinin cümleleri

0: üzerinden Ronaldo'ya şey diyebilir. Ya şu ailene sahip çıksana, bizim milli takıma niye atıp tutuyorsunuz medya üstünden
1: Mesela
0: diyebilir.
1: abi. O zaman Joao Neves'te çıkıp hani ben de işte Şampiyonlar Ligi aldım. Hani sen kendi Arabistan'da sürünürken, 1000 golü kovalamaya çalışırken ben Şampiyonlar Ligi aldım. Bence ben topu kapıyorum da sen golü atamıyorsun
0: Olayı şuraya
1: derim
0: getirmek çok
1: mesela.
0: garip ya. Hani ben Ronaldo'nun iyi bir lider olduğunu düşünüyordum.
1: Eskiden öyleydi
0: Şu
1: bence.
0: noktaya gelene kadar, Real Madrid'den ayrıldıktan sonra ben çok önemliyim diye çok fazla tekrarlamaya başladı.
1: Yani çünkü Messi o kadar çok Dünya Kupası'yla da birlikte spot ışıklarının önüne geldi ki o hani atıyorum 2019'da, 18'de, 17'de ciddi ciddi oturup Ronaldo mu Messi mi diye tartışabiliyordun. Bana o zaman da çok 2012'den beri falan çok saçma geliyor Messi Ronaldo tartışması. Çünkü ben azılı bir Messi'ciyim ve hiçbir zaman Ronaldo'nun Messi'den daha iyi bir oyuncu olduğunu kabul etmeyeceğim. Ama hani dediğim gibi 2012, 15, 18, 19, 20 falan konuşurdun. Dünya Kupası'ndan sonra bunun artık konuşulmasının bile gereksiz olduğu kabullenilince Ronaldo bence artık kafa olarak başka bir şeye geçti.
0: Abi soru soruyorlar. Diyorlar ki Messi ile uzun yıllar işte dünya futbolunda resital izlettiniz. 41 yaşına gelmiş bir oyuncu olarak bu Dünya Kupası'nda en zorlandığınız şey ne? Şimdi sorular da irite edici. Hani sen yaşlısın bak. Gençlere nasihat ver der gibi söylüyorlar.
1: Abi
0: Sizinle konuşmak diyor. En zoru.
1: gazeteciler de salak değil. Ronaldo'nun psikolojisinin bozuk olduğunu
0: Tabii
1: ve
0: oynuyorlar üstüne.
1: Aynen genel olarak verdiği cevapların enteresan olduğunu görünce kazıyacak sorular, hatta sinirlendirecek sorular da sorabilirler. Bunu ben olsam ben de yaparım bu arada. Bizim anlattım ya geçen Baran Emre de Bellingham'ı bayağı sahada bir şeyler yaptın, ceza alacak mısın, ne düşünüyorsun falan filan diye dövecekti Bellingham en sonunda çocuğu. Değişik şey. Doğa koltuktan hiç memnun değil. Kendini hiç rahat hissetmiyor. Bel sıkıntısı da var. Yüksek ihtimal. Çok doğru söylediklerin. Evet. Hepsi doğru.
0: Fizyoterapist bir izleyicimiz
1: Hakikaten anlamış suratından
0: tespiti
1: falan.
0: yapmış.
1: Ya bel fıtığı var bende de bazen ağrı yapıyor ama çok da önemli değil. Yani koltukla ilgili değil. Benim kendi anatomik yapımla ilgili yani. Dünya Kupası'nı yetti mi? Ne dersin abi? Güzel
0: Abi
1: konuştuk.
0: Dünya Kupası ve içerikle alakalı bakıyorum mesela Trump'ın Dünya Kupası ile alakalı açıklaması falan var. Ya arkadaş şu Balogun hikayesi, ben dün tweet attım. Dedim ki yani Balogun'un kırmızı kartı iptal ediliyorsa komple kırmızı kartı kaldıralım. İşte oradan buradan bir dünya örnek veriyorlar.
1: Abi
0: İşte
1: basmış orada bu. Neyini iptal ediyor? Ben anlamadım ki. Baksana herifin ayağı kırılıyormuş ya.
0: Abi adamın fibula kemiği yere değdi bu. Şundan bir saniye sonra bu fibula kemiği yere değdi adamın yani. Daha fazla ne olması gerek? Bu arada Pochettino da çıkıp biz boşu boşuna 10 kişi oynadık falan dedi. Bunlar dalga geçiyor bizimle herhalde.
1: Dünyanın %99'u bu kırmızı kartın haksız olduğuna katılacaktır falan diyor. Bu bir kafa yaşıyorlar bazen insanlar. Mesela bütün Amerika halkı böyle bir Amerikalı...
0: İngilizlere Viagra verdikleri gibi Amerikan milli takımına da başka bir şey mi verdiler acaba? Bunlar
1: Haşhaş
0: başka bir
1: falan.
0: kafa yani.
1: Denedim denedim. Tam olarak bu statta baş... Ha?
0: Pochettino da mı futbolu aynı statta bıraktı diyecektim.
1: İşte ona mı verdi bir şeyler kafası karıştı
0: Şey,
1: benim.
0: Trump'ın Infantino'yu aradığıyla alakalı şeyden önce, bu kartın iptal edilmesinden önce Ben Jakobs'un bir haberi var. Teşekkürler FIFA. Balogun'un cezasının ertelenmesiyle ilgili çok doğru bir karar vererek büyük bir haksızlığı önlediniz.
1: Önledik diyor pardon onu öyle yapsaydınız keşke önledik.
0: Önledik mi diyor ya?
1: Ay demiyor tabii de ben şaka yapıyorum. Yani önlediler beraber önlediler yani durup dururken.
0: Önledik dese şaşırmam
1: Değil mi?
0: çünkü yani Ben Jakobs benim yıllardır takip ettiğim bir habercidir ve
1: Benim de bu
0: böyle
1: arada.
0: sallama bir haberini göremezsin. Büyük ihtimalle bir dayanağı vardır bu işin. Şey rezillik. Bir de millet şeyi örnek veriyor. İşte 2013 yılında süper finalden önce öyle yapılmıştı. Böyle, tamam baba ne yapalım? Hani bütün ayak bileğini kırmaya yönelik kartların hepsine kırmızı verip iptal mi edelim? O da yanlış. Öteki de yanlış. Diğer iptal edilen de yanlış. Şunun bir açıklaması yok. Ne yapacak şimdi? Bir daha bileğe basana kadar ertelendi mi cezası? Hani şey gibi. Denetimli serbestlik gibi. Erteleme diyor bir de. Cezayı niye erteliyorsun ha? Bu turnuvada yapılmadı mı bu olay?
1: Garip ya. Ben hani altın jenerasyonu harcamaları işte çok başarılı olabilecekken olamamaları falan sebebiyle Belçika'ya hiç sempati duymuyorum ben ama zorla Belçika tutturacaklar ona
0: Ya
1: yani.
0: dünya tarihinin sömürgecilerinden bir tanesi durup dururken bizi Belçikalı yapacaklar.
1: Aynen öyle. Folarin Balogun'un oynayabilecek olmasıyla alakalı Rudi Garcia 6 Temmuz yerine 1 Nisan şaka gününde oynadığımızı bilmiyordum. Güzel yaklaşmış. Klopp var mı? Klopp da güzel şey yapmış. Belçika Futbol Federasyonu FIFA'nın cezalı oyuncu Folarin Balogun'un Amerika-Belçika maçında oynamasına izin veren kararını şaşkınlıkla karşılıyoruz. Gerek bu Dünya Kupası'nda gerekse gelecekteki turnuvalarda tüm takımların yasal haklarını korumak ve fair play ilkelerini savunmak adına mevcut tüm hukuki yolları araştırıyoruz. Vallahi haklılar. Yani hatta bu bence yumuşak bir açıklama olarak kalmış. Klopp da son olarak artık bir açıklama yoruldum. İddialar gerçekten doğruysa bu delilik. Bu bizim oyunumuz. Trump ve Infantino'nun değil. Futbol hakkında hiçbir fikri olmayan bu iki insanın bununla hiçbir ilgisi olmamalı. O pozisyon kırmızı karttı. Balogun bilerek yapmamış olabilir ama kurallar bunu söylüyor. Ben de bayıldım bu açıklamaya.
0: Ya bilerek yapmış yapmamış önemli değil ki. Sonuçta futbol kurallarına dahil olmayan bir hareket var orada ve kırmızı kartla cezalandırılması gerekiyor.
1: Ben ömrümde duymadım zaten. Aa bilerek yapmadı kırmızı iptal ederim diye bir şeyi 2020'de
0: ben yanlışlıkla herhangi birinin burnunu kırabilirim. Ya yani istemeden.
1: Sen neler yaparsın?
0: Çok güzel öyle. Görüntü ya.
1: Haklı yani. Bu fotoğraf çok haklı bir fotoğraf o yüzden.
0: Trump bizi Dünya Kupası'na böyle yarı finale falan götürebilir yani şu vaziyette. Yapsa. Kırmızı kartı iptal eden siz aslında elenmemiştiniz.
1: Tabii
0: haksızlık
1: yapar.
0: Yapıldı. Bunu FIFA ile birlikte değerlendirdik. Gelin yarı finalden devam edin diyebilirim.
1: Galiba yakın zamanda bir Trump-Erdoğan görüşmesi var. Bu iki hafta önce olsaydı bu dediğin gerçekleşebilirdi mesela. Yani hakikaten bir ricamca.
0: Büyük rezillik ya.
1: Bence de çok büyük rezillik. Ve umarım Belçika yani normalde bence aslında şu an takımların içinde bulunduğu hallere bakarsak bence Amerika favori. O eşleşmede ama umarım Belçika kazanır.
0: İnşallah kazanır diyelim ne diyelim. Yani çok saçma bir noktaya geldik. Belçika destekleyecek pozisyona getirilir mi bir insan?
1: Öyle vallahi ya.
0: Ben... Belçika iki tane ülke arasında boş alan bulunmuş. Öyle demişler ki burasının adı da Belçika olsun.
1: Değil mi?
0: Herifler bir de üstüne sömürgecilik bilmem ne falan filan demişler. Biz Belçika destekleyeceğiz Amerika karşısında.
1: Dostlar merak etmeyin. Galatasaray'da konuşacağız. Şu Dünya Kupası muhabbeti bitsin. Zaten... Dün Fenerbahçe'yi Sercan abiyle böyle bir yaklaşık evet. 85 dakika falan konuştuğumuz için bugün hiç Fenerbahçe konuşmayız. Dünya Kupası bitince Galatasaray'a geçeriz diye düşünüyorum Hikmet abi. Ama tabii senin...
0: Bana uygundur tabii hiç problem yok.
1: Fenerbahçe ile ilgili söyleyeceklerim varsa ayrı.
0: Gündeme baktığımızda zaten artık yavaş yavaş şeye doğru transfer döneminin böyle tansiyonun yükseldiği zamanlara doğru giriyoruz.
1: Dün gece Twitter'daydım. Hatta dün konuştuk ya seninle hani yangın yapmaya gerek yok biraz daha sakin olalım iskeletimiz belli işte hani falan filan. Ben de senin gibi benzer kafalardaydım. Abi dün Twitter'da insanlara okuyunca çok hak verdim.
0: Etkileniyor insan değil mi?
1: Etkileniyor ve etkilenmenin de dışında etkilenmek çünkü şey olabilir. Hani normalde düşünmediğim bir şey çok fazla insan söyleyince aa öyle mi böyle mi gibi değil. Bayağı yazdıkları şeyi okuyorum kafamda bir düşünüyorum yok haklılar gibi geldi. Çünkü hani Aral'la ilgili aksiyon alınmaması mesela Nolan gitmiş abi senin kanat oyuncun. Senin 4 tane kanat oyuncun var değil mi? Lang, Barış, Yunus.
0: Evet. Sane.
1: Kim? Ha, Sane pardon unuttum. Noah Lang gidince 3'e düşünce ve şu anki yabancı kuralda sabit kalınca senin aslında bir hamle yapman gerekir oraya. Evet. Aral Şimşir var. Milli takıma alınmamış. Alınsa piyasası artabilirdi falan. Ya Trabzon'un 15'e neyse daha Galatasaray'a gelince bunu konuşuruz ya. Ben şimdi niye burada açtım?
0: Galatasaray'a derin derin gireriz ya.
1: Asabım bozuldu çünkü gece okuyunca bir şeyleri. Günün maçları Portekiz İspanya zaten İspanya dedik biz. Amerika Belçika'da.
0: Belçika inşallah kazanır diyorum ya. Belçika inşallah kazanır cümlesi kadar absürt bir cümle kuracağımı hiç düşünmezdim.
1: Ben de vallahi düşünmezdim. Cidden düşünmezdim yani. Hatta bu kırmızı kart olayı olmasaydı ben Amerika'yı tutardım. Çünkü Amerika bence hani antipatik bir turnuva geçirmiyordu ya.
0: Ya şu modern futbolun gereksinimlerinin tamamını karşılayan bir Pochettino takımı.
1: Değil mi? Yani gayet göze hoş gelen, hiç de böyle Amerika kibrini barındırmayan falan
0: evet.
1: Bir takımdı ama... Ya gerçi Weston McKennie'nin ne suçu var o da ayrı konu.
0: Ya orası öyle tabii de işte Trump işin içine girip sulandırdıktan sonra büyük bir antipati yarattı. Bir de İran'ın iki tane çok haklı golün iptal edilmesi falan filan şeyi hissettirmişti zaten. Turnuvanın üstünde böyle siyasetin demokrasi kılıçları sallanıyor. Bu da tüy dikti kırmızı kart meselesi.
1: Bir videomuz var. Videomuzdan sonra yine buradayız.
2: Reklam

0: Van Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Van Kart'ın jest oldu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Nedir abi o? Şimdi adamların teknik direktör tercihi biri oynuyor şeyle Belçika'da. Hissi geliyor bana. Ya Roberto Martinez'in eline teslim ettin. Roberto Martinez'e 4 tane kaz versen 3 tane tavuk olarak geri alabilirsin. Çok hani böyle dönüştürmeyi tersine yapan bir isim. Gitti Portekiz'i de katletti mesela. Tarihin en önemli Portekiz kadrolarından.
3: Bu arada hoca seçimleri de garip yani. Mesela sonra da Tedesco falan.
2: Tedesco ne geldi. Alaka abi mesela? Tedesco'da mesela hani şey, arkadaşlar bakın bu top diye başlayacak. Hani işe gittiği yerde. Arkasından getirdikleri adam Rudy Garcia. Rudy Garcia mesela sabaha kadar iki stoper kendi arasında pas yapsın. Orada böyle büyük gevşemiş vaziyette maçı izler. O da skor odaklı değil. Ya bu kadar kötü hoca tercihlerini yapmak için özel çaba sarf etmek lazım. Bence de.
3: Bir garip. Alalım Sergen hocamızın Haaland işini.
4: Bak Manchester City maçını seyrediyorum. Böyle Haaland'a soldan bir top attılar. Böyle dibine girdi, kalecinin üstünden ters köşeye atayım dedi. Aklıma hemen sen geldin biliyorsun. Yapma balta dedim, yapma, sen onu yapamazsın. Sen de o yetenek yok, yapma. Dibine girip ters köşeye atacak kalecinin. Sen onu yapamazsın hocam, zor yürüyorsun sen zaten. Balta dedim, yeteneksiz, sen onu yapabilir misin?
5: Dolaşır Haaland'a
6: hocam, Haaland'a balta deme ya. Hayır,
4: yapamazsın
6: adam nasıl
4: sen
6: balta
4: hocam
6: ya.
5: Balta oyuncu
4: ah,
5: değil.
4: O pozisyonu verseniz bir pozisyonda. Soldan buna bir pas attılar, dibine giriyor. Kalecinin üstünden gol atacak. Sen onu rüyanda bile yapamazsın.
6: Hocam peki çekiyorum. Haaland da diyordun. Ne oldu?
4: Ne oldu adam?
6: Sallıyordun Haaland'ı. Ne patladı hocam? Adam Premier Lig'de muhteşem bir sezon geçirdi. Şimdi Dünya Kupası'nda Haaland gibi Haaland. Bir özür dile istersen.
4: Dünya Kupası'nda oynuyor mu ki?
6: Nasıl oynuyor mu ki hocam? Yapma, kurban olayım ya. Şu özür dilemek o kadar zor değil. Buradan seslen Haaland'a. Kardeş kusura bakma, biz sana haksızlık ettik de.
4: Yok, hiç işim olmaz.
6: Hala mı hocam? Ama iyi oynuyor Haaland.
4: Oynasın. Ya bir oyuncunun iyi veya kötü oynaması benim için problem değil. Ben oyuncunun yeteneğine bakıyorum. Beni ilgilendirmiyor ya. İstediği kadar iyi oynasın. İsterse 80 tane gol atsın. Tabii. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Şimdi biz Lewandowski'ye okey vermedik. Kaç paraydı biliyor musun Lewandowski'nin parası? Söyleyeyim mi o zaman? 15 milyon imza parası. 12 milyon da maaş istiyor hocam. İyi, kötü mü yapmışım, iyi mi yapmışım?
6: Ya bilmiyorum hocam. Ben yani...
2: Abi gerçek önemli olan şey yetenekse... Bütün dünyadaki futbolcuların tamamını tasfiye etmemiz lazım. Şu anda öyle bir oyun oynanmıyor çünkü.
3: Biraz da konuşur musun abi benim ait? Yani bir şeyde koptum çünkü yani. Bir oyuncunun iyi ya da kötü oynaması benim problemim değil tarzı bir şey diyor ya. Yani ben Sergen Hoca'yı bu arada çok seviyorum. Bence hayatı boyunca hep şey yapmalı. Yayıncı olmalı, yorumcu olmalı falan. Müthiş yani bence. Bir
2: Sergen Hoca yolunu öyle çizerse bayağı bir yol açar. Ve sürekli de izlenir. Yalnız... Hani Haaland'a da kazma muamelesi şey, balta.
3: Balta.
2: Balta.
3: Aynı şey, balta kazma demek zaten.
2: Yakıştırması çok enteresan. Adamın görüntüsüne bakarak herhalde şey yapıyor Sergen Hoca diye düşünüyorum. Efendim? Özetlemek gerekirse Sergen Hoca bu yemleri hep atıyor. Tutarsa hocam zaten demişti oluyor. Tutmazsa hocam diyor ki benim için önemli olan yetenektir. İyi oynamış, kötü oynamış, çok da önemli. Mesela iyi oynayarak Dünya Kupası'nı alabilir şu anda Haaland. İhtimal midir? Evet.
3: İhtimal bence.
2: O benim sorunum değil, olayı çok enteresan.
3: Ya Norveç lafası ciddi ciddi plase falan şu an hani. Sürprizden bir tık üstü plase mi oluyordu neydi?
2: Evet.
3: Ya bence gayet ihtimalleri var.
2: Hiç ya hiç ağaçları yok. Çok kötü.
3: Öyle.
2: Ağaçları öyle olmasaydı.
3: Fransa direkt zaten hani.
2: Mutlaka yarı final görürdü ikisi de.
3: Direkt şey, dikenli bir ağaç zaten. Fas'ınki direkt en kötü ağaç yani.
2: Fas bayağı şey ya, arenanın ortasına aslanların içine atılmış. İşte gladyatör. Şu, baksana abi şuraya. Burada yer değişikliği yapsak mesela çok güzel olur. Fas'ı Amerika'nın karşısına atalım.
3: Mesela. Ama Fas var ya, Amerika'yı bir elerdi, bir elerdi. Biz de keyifle izlerdik yani.
2: Şey biz... güzel oldu ama Norveç, İngiltere. Onların eşleşmesi güzel oldu.
3: Ben de
2: oldu.
3: Sevdim o eşleşmeyi. Nedense sevdim yani.
2: Güzel olacakmış gibi bir hissiyat veriyor. İsviçre ile Kolombiya da dünyada birbirine en zıt iki ülke ya.
3: Öyle hakikaten. Ve İsviçre'den ben bu turnuvada çok rahatsız oldum. İlerlediler yine, son 16'lılar falan ama abi... Hani tam bir oyununuz var ama o kadar kadro böyle şey ki, böyle yetenek sıkıntıları yaşıyor ki ben izlerken çok daralıyorum İsviçre'yi.
2: Yanlış kelime kullanmak istemiyorum ama hani uyuşuk diye tabir edebileceğim oyun mantalitesi beni...
3: Bak tam bundan rahatsızım
2: işte. Hiç sarmıyor. Yani aynen, Meksika'yı da uyuşuk buluyorum, İsviçre'yi de uyuşuk buluyorum. Bana abi oyun gidecek gelecek ya. Futbolcuların ne kadar yorulduğu çok önemli değil. Hocam gibi ne kadar mesafe kat ettikleri benim sorunum değil. Koşsunlar abi.
3: Ama artık Dünya Kupası okey gibi geldi bana.
2: Artık şimdi Dünya Kupası'na döndü ya.
3: Yok ben... onu demedim ama hani o da doğru. Hani artık ülkemize doğru, Türkiye transfer, transfer, yabancı sınırına doğru geçitsek mi
2: tabii
3: noktasındayım.
2: Buradan sonra hem seyir zevki olur hem de artık çok fazla ülke elendi ve sınırlı

0: de takım kaldı. Diğerleri de hayatın geri kalan kısmını yaşamaya başlayacaklar. Bunların içinde tabii ikinci sırada Türkiye var Haiti'den sonra.
1: Ben vallahi milli takımımızla ilgili böyle bir buçuk sene falan konuşmak istemiyorum.
0: Ama Ekim'de başlıyoruz.
1: Doğru. Orada bizi fena harcayacaklar bu arada. Neydi, Fransa, Belçika, İtalya mıydı?
0: Evet.
1: Ya da Portekiz miydi?
0: İtalya vardı, İtalya.
1: Fransa, Belçika, İtalya. Bu arada Belçika ile İtalya'yı
0: severiz ya.
1: Normalde hedefleyebiliriz de şu an artık milli takım olarak ne kafalardayız bilmiyorum. Son olarak Dünya Kupası'nı bitirmeden bir muhtemel İngiltere-Arjantin yarı finalinde bir konuşalım. Ne olur, orada kimi öne çıkarırsın, nedir, ne değildir?
0: Kesinlikle Arjantin'i öne çıkarırım burada.
1: Ben de.
0: Arjantin'in oynadığı futbolu, yani bu çok böyle modernist sınırlarla anlatılacak bir şey değil. Bir kere Scaloni turnuvadan önce biz çıkacağız, Messi'yi mutlu edeceğiz. Onu olabildiğince verimli kullanıp ona keyif vermeye çalışacağız dedi. Dünya tarihinde bu herhangi bir futbolcu için böyle bir cümle kurulmuş mudur bilmiyorum. Ama
1: Kurulmamış olabilir.
0: şunu da unutmayalım. Yani bu Messi'yi eğlendireceği varsayılan oyuncuların içinde Rodrigo de Paul var. Enzo Fernandez falan var. Yani takımın geride kalanı 500 milyon euro zaten. Messi'yi eğlendirecek olan adamların hepsi aslında general. Kendi takımlarının en önemli oyuncuları.
1: Alvarez
0: Bunu
1: mesela çok iyi oyuncu yani.
0: bir takıma kabul ettirmek inanılmaz büyük bir başarı. Ya burada tabii Messi'nin çok büyük bir aslan payı var. Scaloni'nin de bunu kabul edip diğerlerine bunu kabul ettirmesi çok büyük bir iş. O yüzden ben birileri için savaşan, bir amaç uğruna savaşan, bir arkadaşı uğruna savaşan, bir hoca için savaşan takımları diğerlerinden 0,5 önde görüyorum her halükarda.
1: Çok güzel konuşuyorsun bence. Ben de bu kafalardayım. İngiltere'de ya da Portekiz'de, hatta Portekiz'de tam tersini görüyoruz. O birlikteliği hiçbir şekilde göremiyoruz.
0: Bir tane görüntü var ya, Messi arkadaşlarıyla birlikte kızak çekiyor.
1: Görmedim.
0: Ronaldo da arkadaşları halata asılmışlar. Ronaldo arkadaşlarıyla birlikte halatı çekmeye çalışıyor. Şu anda durum tam böyle. Messi ile birlikte aynı yöne hareket eden bir takım var. Portekiz'de Ronaldo'nun dışına doğru hareket eden bir takım var.
1: Aynen öyle. Lionel Messi, takım arkadaşlarım benim oynamaya devam edebilmem için ekstra bir çaba sarf ediyorlar ve bunu yürekten yapıyorlar. Zorlu değil. Onlarla birlikte mücadele ettiğim için çok minnettarım ve çok mutluyum. Çok güzel, çok yönetlenmiş arkadaşlardan oluşan bir grubuz. Abi ilk cümle çok önemli bence. Takım arkadaşlarım benim oynamaya devam edebilmem için. Yani aslında devam edebilmem için ne demek? Ben normalde 40 yaşıma da geldim. Dünya Kupası
0: Aslında burada
1: seviyesinde.
0: olmamam lazım.
1: Aynen, bu seviyenin oyuncusu değilim aslında. Yani yetenek setimle ilgili zaten konuşmaya gerek yok. Onu hiç anlatmayayım ama fiziksel olarak ben bu seviyede değilim aslında. Ama benim için mücadele eden, sahada koşturan öyle 9 kişi var ki ben onlar sayesinde, biz onlar sayesinde yürüyoruz diyor bence. Ronaldo'da ve Portekiz'de olmayan şey de bu.
0: Bu arada bunun arkasına şunu ekleyebiliriz. Şimdi modern futbolda bir kişinin az koştuğu bir denklemde en az geride kalan 9 kişinin 1,2 kilometre fazla koşu mesafesi sergilemesi gerekiyor. Ya da ekstra eforla yüksek şiddetli sprintleri daha fazla sayıda atması gerekiyor. Bazı oyuncular mesela 3 tane oyuncu belirliyorsun. Diyorsun ki yüksek şiddetli sprintler sizde. Burada sadece duygusal değil, fiziksel olarak da bir rol dağılımı var. Yani Depay normalde işte atıyorum 14 kilometre koşacaksa 15,2 koşmak zorunda. Bunu biliyor, özümsemiş ve Messi'yi yukarıda tutmak için bunu kabul edip bunun için mücadele ediyorlar.
1: Tabii hatta 16 çıkarır mıyım kafasında falan olabilir o.
0: Tabii
1: Yani.
0: tabii yani hepsine bakıyorsun. Hepsinin ya yani ortalama bu arada. Bir oyuncu diğerinden 2 kilometre fazla koşabilir ama en az 1 kilometre fazla koşmaları gerekiyor. 3 maçta adam başı 3 kilometre yapar. 10'la çarptığın zaman 30 kilometre fazla koşmayı göze almış bir Arjantin milli takımı kadrosundan bahsediyoruz.
1: Çok haklısın. Bu arada aklıma da şey geldi. Bu 48 takımı Dünya Kupası işi gol sayılarını da değişik bir seviyeye çıkardı. Hani
0: Evet.
1: Klose ıkına ıkına 16'yı bulurken şu an Mbappe 30 mu? Messi 25 mi falan filan.
0: Daha son 16'dalar bu arada.
1: Doğru. Yani Mbappe bu 48 takımlı iş yüzünden en çok gol atan oyuncu olacak
0: FIFA bir de
1: Dünya Kupası'nda.
0: 64 yapacakmış. Herhalde
1: Ne?
0: turnuva başına 20 tane gol atılır orada.
1: 64 ciddi mi?
0: En makul rakamın 64 olduğunu düşünüyorum diye bir açıklaması var Infantino'nun.
1: Infantino
0: Demek ki daha
1: düşünmesi
0: fazlalarını da
1: olur mu?
0: önermişler de. En makul dediğine göre.
1: 64 ne abi? Zaten 64 ülke yok mu dünyada?
0: Katılmayanları
1: Şaka
0: dövüyorlar işte yani.
1: Katılıp da ikinci maçtan elenenleri de
0: 64
1: dövseler.
0: tane Dünya Kupası'na katılan takımın 64'ünün de ligi olmayabilir. Önümüzdeki turnuvada. 64 yaparlarsa ligi olmayan takımların turnuvaya geldiğini göreceğiz.
1: Enteresan vallahi. Garip. Ya futbol zaten yıllar geçtikçe o kadar böyle endüstriyelleşip değişiyor ki bunaldık.
0: Ya evet.
1: Enerjisi. O zaman Dünya Kupası'nı bitirmeden önce süper chatlerimizi alalım. Biraz süper chat okuyalım. Sonra da ülkemize doğru geçiş yapalım. Şu Aral Şimşir olayını sana bir sormak isterim mesela. İnvaz, Hikmet abinin Bilge Mahalle abisi enerjisi çok iyi geldi. Gelip fikir alasın.
0: Hayatımda aldığım en güzel tanımlama. Teşekkür ederim. Yani iltifat olarak kabul ediyorum.
1: Bilge Mahalle abisi. Müthiş. Batı Q7, Hikmet Bey'e sorayım, Galatasaray 10 numara Brahim Diaz düşünebilir mi?
0: Q7 dediğine göre Beşiktaşlı olarak mı algılamalıyız?
1: Yani olabilir. Ama Batı Q7 bize sık gelen bir adam.
0: Galatasaray 10 numara olarak Brahim Diaz'ı düşünmez. Yani Galatasaray'ın çünkü 10 numara tipolojisi, Okan Hoca'nın kendisinin bana söylediği şey. Ben forvet özelliklerine sahip, geriden gelip ön tarafı ikileyebilecek ve bizim geçiş savunmasında pres mekanizmasını başlatabilecek bir oyuncu olmasını istiyorum demişti. Yani dolaylı olarak 15 sene önceki Mertens'i tarif ediyordu. Sonrasında aynı Mertens burada da o performansı verdi. Şimdi de Brahim Diaz mesela skor katkısı çok sınırlı Brahim Diaz'ın.
1: Gol olarak çok sınırlı, evet.
0: O yüzden yani bir Mertens Yunus'tan bile alamadı bu arada o performansı. Yunus'tan memnun olduğunu düşünmüyorum.
1: Ben de.
0: O yüzden Brahim Diaz'ı hiç düşünmez ama mesela Sané'yi satmış olsa şak diye sağ kanada koy Brahim Diaz.
1: Koysan koyarsın. Ama Brahim Diaz Galatasaray'da ister miyim emin değilim ya. Daha böyle bizim ön taraf dörtlümüzün daha böyle gole yakın. Hani gol sayısının double double falan kafalarında bir oyuncu olması.
0: Bir de santrfor kim olacak, o da çok önemli ya. Osimhen'in arkasına da biri mutlaka alınacaktır. Bir de Brahim Diaz bir 10 numarayla falan oynarsa daha verimli olur. Yani Galatasaray'ın oyununun içerisinde bir 10 numarayla falan oynarsa daha verimli olur. Bu arada 8-9 hafta geçer. Yani Galatasaray'ın 10 numarası tamam kardeşim, Belhanda da kilit pas asistin asisti yapıyordu falan denmeye başlanabilir.
1: Olabilir işte. Devam. İnvaz, Dursun Başkan satranç takımına antrenman sahası yapacak diye.
0: Yapık satranç çok güldürüyor.
1: Beni güldürüyordu, dün geceden itibaren sinirlendirmeye başladı. Düzgün bir transfer yapamayıp son dakikada 40 milyona olayı çekecek. Biz 40 milyona olayı alırsak olmaz bu arada.
0: Dün sevgili Burhan Can'ın bir haberi vardı. Ödegaard Galatasaray için 3. hedef diye. Direkt aklıma gelenler Twitter'daki benzetmeler. Hani birinci sırada işte Aslan Kafe. İkinci sırada hani Aslan Tepe'deki yapılacak su topu havuzu. Üçüncü sırada Ödegaard. Galatasaray taraftarı bu konudan çok rahatsız ve böyle bir hamle gelirse Ulay rahat edemez Galatasaray'da. Çünkü çok dillendiriliyor şu anda. Ve Trabzon tarafı da gayet tuzu kuru. Gelirseniz parayı bastırsanız alırsınız modunda.
1: Ben mesela neyse, süper chatler bitsin oraya geçeceğiz zaten. Sebahattin Cevahir, Galatasaray'ın neden bir planı yok? Scout ne işe yarıyor? 2 yıldır 10 numara orta saha sol defans alınmıyor. Zaman var. Bu zaman Ağustos'un son haftası mı? Necati Ateş geçtiğimiz günlerde bir yerde demiş. Galatasaray'ın scout'u çok iyidir, ben gidip isimleri hatırlamıyorum ama 2-3 tane şu an yıldız olan oyunculardan bahsediyor. Onları izledim ama son dakika alamadık vesaire falan. Galiba Galatasaray'ın içinde scout bölümünü aktif kullanma sıkıntısı var. Hani o scout bölümü bir oyuncular öneriyor ama sanki Elias Yelert'ten sonra o iş böyle bir sekteye uğradı. Ha, sen Elias Yelert'i öneriyorsan tamam ben yapayım transferi gibi bir kafaya girdi yöneticiler gibi algılıyorum ama emin de değilim.
0: Bir takımda scout ekibinin olması, şimdi içinde tanıdığım arkadaşlarım da var. Alınacaklarsa da alınabilirler bu arada, benim açımdan problem yok. Bir takımda scout ekibinin olması o takımın bir futbol aklı olduğu anlamına gelmiyor. Galatasaray'da scout ekibini ne için kullandıklarını tahmin ederek söylüyorum. Şu oyunculara bir bakın bakalım nasılmış. Neden? Çünkü alınabilir olarak önüne getirilen liste oymuş. Scout ekibi de mesela scout ekibinin onayladığı transfer. Scout ekibinin onayladığı transfer Yelert ise scout ekibiyle alakalı bir problem var demektir. Çünkü ben o zaman başka bir YouTube kanalında çalışıyordum. Yelert'le alakalı bir video çekmiştim. Arkadaşlar da sağ olsunlar olabilecek en kötü başlığı seçmişler ona. İnsanlar izlemeden beni eleştirmeye başladılar. Ben Yelert için şunu anlattım. Galatasaray ve Okan Hoca sağ bekinden fiziksel katkı, şiddetli darbe, toplu dripling, tersten gelen hava toplarını karşılama olaylarını standart olarak istiyor.
1: En Yelert olmayan şeyleri saydın yani.
0: Şimdi bunun için mesela bir adamın zaten bir kere 1.80'in üstünde olması lazım. Her şeyi bir kenara bırakalım. 1.80 olacak. Atletik olacak, ayak çabukluğu olacak ve sıçradığında rakibi bozabilecek bir adam. İşte Singo'yu tarif ediyorum.
1: Ha, aynen.
0: Şimdi Singo'ya bak, Yelert'e bak abi. Singo Yelert'i kreşe götürür. Elinden tutup.
1: Getir, yumurta yani falan
0: yedirir. Bakın şu çocuğa ben işim bitene kadar izleyelim falan diye.

0: Zaman scout ekibi niye var bilmiyorum. Ama neden scout ekibi hiç kullanılmıyor onu da bilmiyorum.
1: Yani var benim bazı
0: tahminlerim. Abi Kopenhag'da oynayan Galatasaray'a karşı performans vermiş bir adamı transfer etmek için scout ekibinin fikrini almaya gerçekten gerek var mı ya?
1: Yok.
0: Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir adamı işte işte hiç kimsenin görmediği bir şey. Hiç kimsenin görmediği adam bir hafta önce Manchester City ile oynadı mesela.
1: Kim?
0: Yelert. Yani Galatasaray'la oynadığı turnuvada Manchester City ile de oynadı yani. Bu adam Real Madrid'le de karşılaştı.
1: Ama bu olay bizde var ya. Sparta Prag bizi eleyince, Preciado da o maçı domine edince karşısında Berkan bulup sol kanat bekimiz Berkan diyor o maç. Preciado Galatasaray'a gelmeli falan diye 3 ay biz bunu yaşadık mesela.
0: Bize Karol'u izlerken Ferland Mendy yerine Karol'u almış bir Galatasaray işte transfer komitesi mi? İşte scout ekibi destekli mi bilmiyorum. Hani nasıl yürüyor orada işler bilmiyorum ama ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Alınabilir isimler Avrupa'da kimler var? Şunlar şunlar şunlar var. Hangileri bizim oyunumuza uyar? Hocam ne diyorsun? Şöyle isimler var ya bak şu olabilir. Buna benzer şu profiller de olabilir. Scout ekibine ya hoca buna benzer şu profiller olabilir dedi. Şunlara bir baksanıza. Böyle olduğunu düşünüyorum ben.
1: Abi bu ters bir şey ama. Hani normalde scout ekibi gider, tersine şu oyuncular var der. Teknik ekibi izler falan. Hani tam tersini yapıyorlar falan. Enteresan. Neyse ya. Caner Anek, Messi 618 oyuncu arasında dakika başı en az
0: Caner hocam futbol. Avustralya'da çok sevdiğim, takip ettiğim, futbol aklını çok beğendiğim birisidir.
1: Öyle mi?
0: Tabii bana Avustralya'dan şeyler gönderiyor. En tepeden çekilmiş maçta bütün sahayı görüyorum falan böyle. İnanılmaz bana jestleri var. Kendisine teşekkür ederim.
1: Buradan selam olsun o zaman Caner Bey'i ben de takip edeceğim. Twitter'da aktif midir?
0: Kendisi? Aktif aktif.
1: Tamam. Burak Çamlıca'ya 90-47. Julian Brandt'a kiralık teklif yapmak isteyen doğrusunda Özbek oyuncunun kulübüm yok serbest statü değil demesi. Bu şakalar güzel abi. Bu şakaları seviyorum.
0: Galatasaray taraftarı çok yaratıcı ya.
1: Aynen. Deniz Doğan Galatasaray bir yabancı kaleci alamaz mı?
0: Neden?
1: Bat. Kötü bir 2 euro kullanımı gibi geldi bana şu an. Atakan iyi. Sözde kendini Bayern zanneden takım. Bayern bile 2 transferi bitirdi. Futbolu bilen başkan önemli. Bayern bile 2 transferi bitirdi derken.
0: Bayern ya Bayern'le bile kelimesini aynı cümle.
1: Saibari dışında için... kim aldılar ya?
0: Saibari'yi aldılar. Diğer oyuncu kim ben de bilmiyorum.
1: Ben de bilmiyorum. Var mı? Sen biliyor musun? Tamam.
0: Bayern bile transferi bitirdi dedikleri transferin bu arada bonservis bedeli 65-70 milyon euro falan. Yani. Bir de şak diye basarak aldı.
1: Ben orada şeyi anlamadım. 25'e biz alıyormuşuz. Son anda Bayern girmiş. Yani nasıl var da bir 40 milyon?
0: 25'e Galatasaray alıyormuş. Bayern demiş ki 25'e değil 65'e verin.
1: Tam da Bayern öyle bir takımdır zaten. Eli bol bir takımdır. Alman sol bek aldılar. Alman Brown.
0: Bayern bu arada bir adama
1: sağ ol.
0: Hatta bir gruba şey yapar. Gider der ki arkadaşlar maaşları düşürüyoruz. Yani oynamak istemeyen varsa gidebilir ama biz sizden %40 indirim istiyoruz falan diyen bir kulüp.
1: Analımdan güzel bir asist geldi. Şimdi Galatasaray konuşmak istiyordum ya seninle. Şu soruyla giriş yapayım Galatasaray bölümüne o zaman. Şimdi Icardi %89,5 falan gidiyor. Gitti yani. Icardi neydi? Soyunma odasının lideriydi. Şimdi Icardi gitti, Mertens gitti, Muslera gitti ya artık. Yenisi, evet. Bir soyunma odasında lider eksikliği yaşanır mı? Ya da Galatasaray'ın oyuncu transfer ederken acaba bu liderlik profilinde bir tane en az oyuncu alması gerekir mi? Ne dersin Hikmet abi?
0: Ben normalde böyle soyut kavramlara çok takılmam ama Galatasaray'ın bir lider ihtiyacı var. Oynadığı oyundan dolayı da var bu arada. Çünkü Galatasaray bazen çabuk oynamakla panik yapmayı birbirine karıştırabiliyor.
1: Evet abi ya. Özellikle iç sahada o maçı açamadıysak, gerideysek falan filan.
0: Orada bir şey lazım böyle. Hani şu hareketi yapacak böyle. Bu hareketi yaptığında hadi lan oradan lafı duymayacak bir oyuncu lazım Galatasaray'a. Bu kim olur bilmiyorum ama Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde bence herkese galip gelebilirdi. Liverpool maçı hariç. Orada ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Takım herhalde şey dedi. Hani tamam biz yapacağımızı yaptık, bunu eledik, eleyi de burada asıyoruz falan dedi herhalde. Ama herkese karşı galip gelebilme olasılığını ortadan kaldıran şey çabuk bitirmeye çalışmakla acele etmeyi birbirine karıştırmak. Bir lider oyuncu şart olabilir. Ama adı geçen oyuncuların hiçbirisi lider değil. Çünkü hepsi kiralık artı satın almayla alınmaya çalışılan isimler.
1: Bernardo olsa olur muydu o iş? Bernardo lider midir?
0: Bernardo'yu ben turnuvada çok beğenmedim. Sanki o da böyle belki şey de olabilir. Real Madrid'e gittiği için Iskarta oyunu oynuyor da olabilir.
1: Olabilir
0: ama. Ama yani 70'lik bir paket Bernardo'da. 32 yaşa 70'lik paket bağlanır mı çok emin değilim.
1: Alamazdım. Cemre Hanım yazmış. Icardi lider değildi ki Doğa diye. Sen buna katılır mısın? Icardi bence sağlam bir liderdi.
0: Abi şöyle söyleyeyim sana. Şimdi antrenmanları gidip izleyebilme şansı olan arkadaşlarımız gidip izlesinler. Geçmiş dönemde ben bu kadar yoğun olmadığım zamanlarda hep gidip izledim. Icardi ve Mertens takım soyunma odasına giderken durun.

0: sen, gelin biz çalışmaya devam edeceğiz diyen adamlardı. En başta Mertens, arkasından Icardi. Icardi Barış Alper'le, Sasha Boy'la, Jean Kat'la, Kazımcan Karataş'la ve Abdülkerim Bardakçı'yla özel çalışıyorlardı mesela. Duran top, yan top, sonlandırma, bitiriş, işte 2'ye 1, 3'e 1. Mertens'in yönettiği, Icardi'nin bitirdiği atak set hücumları çalıştı Galatasaray çok uzun süre. Mertens olmadığında Icardi orta kafa gol, ver al koşuya devam et bitir çalıştırdı takımı. Barış Alper ve Sasha Boy'un gelişiminde hem Mertens'in hem Icardi'nin çok büyük katkısı vardır. Kerem'e sorsalar Kerem de verebilir o yanıtı Kerem Aktürkoğlu'na.
1: Kerem'in de cidden gelişiminde Icardi'nin payı vardır bu arada.
0: Yani lider
1: çok iyi
0: demek,
1: anlaşıyorlardı ilk sezon ya.
0: Lider demek sadece şey midir bilmiyorum. Hani bağırıp çağırıp hot zot yapıp Ali Kırambaş kesen takılan adam mıdır? Yoksa tesise girdiği an itibariyle orada otoparktan sorumlu olanla, çay getiren adamla, yemekhaneciyle aynı saygıyı, saygı ambiyansını yaratan adam mıdır? Icardi öyleydi.
1: Abi o hötsöz olayı da var bu arada. Bu babamın hikayesidir. Ya babam ilk anlattı. İlk sezon mu? Ya ilk sezon ya ikinci sezondaki Konya maçından sonra. Torreira çok morali bozuk. Deplasman falan filan. Yani çok oyuna giriyor. Zaten yedekti, sakatlığı vardı falan filan. Yedekti, oyuna giriyor. Berbat oynuyor. Maçı kaybediyoruz Konya'ya. Dönüşte Icardi Muslera Torreira'nın evini basıyor. Ne yapıyorsun sen? Kendine gel. Tamam, aşk ayrı, iş ayrı. Hadi sahaya çıkalım falan filan. Sonra mesela biz bir galibiyet serisine giriyoruz. Yani Icardi ile Muslera aslında bu kadar önemli bir adam. Hani Torreira düşmüş. Torreira kimdir? Torreira senin o zamanki dinamondur.
0: Evet.
1: Torreira direkt orta sahaya alan adamdır ve o kötü olduğu zaman Galatasaray direkt kötü olduğu zamana denk geliyor bu.
0: Tabii ki.
1: O yüzden mesela hani Icardi ile Muslera büyük bir ağırlık barındırıyordu Galatasaray içinde. O yüzden o konuya da bir dikkat etmek
0: Muslera'nın saha içerisindeki liderliğini gösterememe sebebi kaleci kaptan olması bu arada. Çünkü kaleden çıktığın anda şak diye kartı gösteriyorlar.
1: Gerektiğinde de ağırlığını koyuyor diyor. Mesela o iç saha derbisinde
0: onu riske edip
1: Mert Hakan'ı gösterip hani buna mı ciddiye alacaksınız? Hadi bakın işinize tarzı. Mesela taraftarı çok iyi motive etmişti orada. Yaptığı zaman da yapıyor Muslera o
0: evet.
1: işleri.
0: Oyun içerisinde çok müdahale etmiyor diye eleştirilmişti ama şimdi kaleci müdahale ettiği zaman kart görüyor abi.
1: Yani
0: her maçta müdahale etsen bu sefer maça çıkamayacaksın cezadan.
1: Böyle. Atakan Yiğit diyor ki Torreira da baydı artık. Yani evet. Bu arada hani depresyona girecekse, düşüş yaşayacaksa falan filan. Çünkü devrimine sevgili yapmış ya. Deniz Can'la çıkıyormuş ya.
0: Ya.
1: Biraz da magazin abi. Öyle futbol mutlu saha hiç nereye kadar?
0: Çok etkiliyor.
1: Çok etkiliyor.
0: Torreira ise hele %50 etkiliyor. Baba sen toptan bir şeye gir. Hani böyle 3 aylık bir depresyon bloğu ayırsın Galatasaray sana. Hani onun tamamını depresyonda olabilecek en dipte geçir. 3 ayın son günü dolduktan sonra hadi artık devam edelim deyip oyununa dön. Çünkü Galatasaray'ı daha iyi yapan şey kesinlikle Lucas Torreira performansı. Ben oyuncunun hakkının yeterince teslim edilmediğini düşünüyorum. Ama ya artık şu 17-18 yaş şeyinden de hani melankolisinden de kurtulalım yani.
2: Reklam. Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
3: Reklam bitti.
4: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Dostlar, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerindedir umarım diyerek programımızı açalım. Yeni bir hafta, yeni başlangıçlar. Sürekli bir döngüdeyiz ama işte bu pazartesi günlerinin sendromu var. Sendrom çekmeyenler var vesaire. Artık herhalde bu sendromu da atlatmışızdır diye düşünüyorum. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Dünya Kupası'nda da yavaş yavaş son 16 turu tamamlanıyor arkadaşlar, dostlar. 3 önemli karşılaşma kaldı. Amerika, Arjantin ve İsviçre sahne alacak. Çeyrek finale yükselecek takımların belirlenmesinin ardından önemli karşılaşmalar oynanacak. Tabii skandal kararlar da var. Onu da söyleyelim öncelikle. Yani çok konuşulmuyor. Ben çok göremiyorum. Az önce 3-4-3 dijital YouTube kanalında dostlarımız konuştu ama yani Balogun'un kart cezasının ertelenmesi nasıl bir mantıktır çözmekte sıkıntı yaşıyorum. Evet, hani Cristiano Ronaldo'nun da bunu çok bilen yoktur. Turnuva başlamadan önce bir cezası vardı, onu ertelediler. Ha, turnuvanın başıydı o, hani olabilir vesaire ama yani şu turda yani Amerikalı bir oyuncunun kartının ertelenmesi gerçekten bana çok komik geldi. Yani o zaman dün oynanan Meksika-İngiltere maçında mesela Kuansa kırmızı kart gördü. Çeyrek finalde oynanacak İngiltere-Norveç maçında onun durumu ne olacak şimdi bu Balogun'un kararı sonrası? Ben olsam, İngiltere'nin yerinde olsam, giderim kardeşim siz Balogun'un cezasını kaldırıyorsunuz, benim de cezamı kaldırım derim. Bir ceza ya vardır ya yoktur yani. Hani devam eden süreç için nasıl erteleme oluyor gerçekte anlamakta zorlanıyorum. Örneğin yani polis bir hırsızı yakalıyor değil mi? Suçüstü yapıyor falan böyle. Hani mahkemede sen bunu suçlusun ama cezanı ben senin erteliyorum. Sen git dışarıda ne yapıyorsan yap, hatta git bir hırsızlık daha yap falan diyor yani, öyle bir şey. Ha bir de ya olayın şöyle bir şeyi var arkadaşlar yani. Hem komik hem de böyle acı verici, hem böyle ironik tarafı var. Yani Donald Trump'ın kendi etkisini kullanarak iptal ettirdiğini böyle büyük bir gururla sosyal medyada bunu duyurması. Vay arkadaş dedim ya, artık kimseye de mi güvenemeyeceğiz? Yani FIFA'ya da mı güven kalmadı? Dünya futbolunda gerçekten yani yeni bir kapı açtılar arkadaşlar. Ya bu kapıdan da geçmek isteyecek çok fazla yönetici olacaktır. Buna emin olabilirsiniz. Bence bundan sonra çokça göreceğiz bu durumu. Hatırlayanlar vardır, zamanında Blatter'e para fırlatmışlardı. Yani buna ne yapılır bilmiyorum. Yani para da kesmeden ne fırlatacağız? Sen biliyorsun ne fırlatacağını. Dünyada da tepki veren de yok ya, anlamıyorum ya. Belçika açıklama yapmış ama hani yani böyle şey, yani FIFA'nın cezalı oyuncu Balogun'un ABD Belçika maçında oynamasına izin veren kararını şaşkınlıkla karşılıyoruz. Aa, ya insan bir tepki verir ya değil mi? Yani gerek bu Dünya Kupası'nda gerekse gelecekteki turnuvalarda tüm takımların yasal haklarını korumak ve fair play ilkelerini savunmak adına mevcut hukuki yolları araştırıyoruz demiş. Gerçi adamlar da ne diyecek ki değil mi yani, kime neyi anlatıyorsun? Bir de yani sen siyasetçisin, sana mı kaldı futbolun cezası? Yani buraları da batırmayın arkadaş ya. Ya arkadaş, şu dünyada kimse haddini bilmiyor. Kimse bir yerinde durmak istemiyor. İlla herkes böyle sınırını aşacak. Ne isteyende utanma var, ne de kabul edende utanma var. Ya gerçekten terbiyesizlik. Ben Amerika'nın hocası olsam, ki yapabilir mi bilmiyorum da, hani onurlu gururlu bir insan olarak Balogun'un cezası kalksa bile oynatmam adamı. Tamam mı? Bundan sonra Trump diyorsun seni ülkeden def etsin. Yani şimdi asıp kesiyorum ama ya en azından bu ceza için, hadi tamam teknik direktör yapamayabilir belki, sonuçta uğraşmışlar falan. Ama yani neden böyle bir duruma el atıp da bu oyuncuyu oynatmaya çalışıyorlar? Çok ilginç. Mesela ertelenen karar ne zaman işleme alınacak? 0212 273 10'dan yazabilirsiniz. 2030 Dünya Kupası'nda mı? Ya da Amerika katılmazsa oyuncu kendi liginde bir maçta mı çıkmayacak falan yani. Değil. Ne nasıl çekecek? Bunun bende bir mantığı yok. Her yerde böyle işte. Yani güçlü değilsen kurallara tabi oluyorsun. Güçlüysen kuralları sen koyuyorsun. Amerika da bize bu mesajı veriyor herhalde. Bilemiyorum yani. Birçok alanda bu mesajı verebilirler ama yani bütün dünyanın gözü önünde, hele ki futbol gibi yani birçok insanın takip ettiği, gönül verdiği bir spor branşında ya bu ahlaksızlığı yapmak gerçekten kabul edilebilir bir durum değil. Hani belki önceki Dünya Kupası'nda cezalı olur. Dünya Kupası yeni başlayacaktır. Ertelersin. Hani Ronaldo'yu yaptığın gibi. Ama burada bir üst tura çıkıyorsun. Bu takımın bir rakibi var. Belçika ile oynayacak. Mesela bize yapsalardı ne olurdu bilmiyorum. Bitcoin fırlatıp diyor Ercan Özdemir. Abi hırsızlık için verdiğin örnek iyi olmadı. Zaten bizde de bazen dışarı salıyorlar demiş ya işte. Orada farklı durumlar var. Oralara çok sokma beni. Herkes aynı örneği vermiş. Cihan neden şaşırıyorsun? Gökhan Zan ve Fatih Terim'in kırmızı kartlarının derbi öncesi ertelemesi vardı. Şaşırmış mıydın? Merak ettim diyor. O olayla bu olayın yakından uzaktan alakası yok. Hatırlıyorum, o olayı da hatırlıyorum. Burada yani bir siyasi devreye giriyor Donald Trump, kendi ülkesinin vatandaşı oynayabilsin diye. Başka bir ülkenin hakkına giriyor. O olayı da çok net hatırlıyorum. Silivri'de 3 gün yatacakmış diyor. Hüseyin Mecit selam olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın.

Cihan abi maçın hakemi de değişti, haberin olsun diyor. Hayda, oraya da mı geldik? Bütün kozları oynuyorlar ha. Şeydi, Ürdün'ün hakemdi. Ciddi mi söylüyorsun? ABD Belçika hakem. Doğru söylüyorsun. Hastalanmış. Onun yerine Hollandalı hakem yönetecek deniliyor. Yani şu an açıklanan o.

her yeri batırıyorlar. Herhalde şey ya, hani bu futbolun başına gelebilecek en kötü şey galiba bu Amerikalı arkadaşlarımızın futbola ilgi göstermesiydi. Adamlar hem konuyu bilmiyorlar hem de sesleri çok çıktığı için, çünkü kalabalıklar. Twitter'da mesela, sosyal medyada diyeyim, hani böyle karar çok haklıymış gibi gösteriyorlar kendi kendilerine. Böyle işte pozisyonun ağır çekimle karar verilmesi kural hatasıydı falan diyorlar. Ya yani böyle ilginç şekilde saçmalıyorlar falan. Böyle yani böyle bir mekanizmanın daha hiç kullanıldığını bile ben bildiklerini falan düşünmüyorum. Hani böyle çok NBA falan izliyorlar ya, işte NBA'de teknik faulün maçtan sonra iptal edilmesinden falan bahsediyorlar. Ama futbol böyle bir şey değil yani. Ve kalabalık oldukları için de gerçekten bunu yüksek sesle duyurabiliyorlar. Üzücü mesela. Bakalım ne zaman. Bence dünyadaki tüm takımlar, kim varsa işte yöneticiler, bence en yüksek tonda hani tepki göstermesi gerekiyor. Düşünsene, hani kendi ülkesinde herhangi bir spor organizasyonunda bunu kabul ettirebilir miydi? Yani yapar mıydı böyle bir şey, öyle söyleyeyim. Bilmiyorum yani, herkese şey diyor, demokrasi diyor, hukukun üstünlüğü diyor, ama geri kalan herkes de bu monarşiyi uyguluyor yani. Hiç kimse de konuşmuyor. Çok bence bu, yani bu çok skandal bir olay. Yani ben ya Cihan, ben mi abartıyorum acaba, kendi kendime düşünüyorum ya. Bir hak yenme olayı oluyor ya. Hak yenme olayında acayip böyle benim damarıma basıyorlar. Mesela bir market sırası beklerken, bir ATM sırası beklerken, işte efendime söyleyeyim, biri benim hakkımı yediğinde çok keyfim kaçıyor. O sesimi yüksek sesle çıkarmak istiyorum. Burada da böyle Belçika'nın hakkının yendiğine inandığım için ya adamları üzülüyorum gerçekten de. Ya artık ya bir spor müsabakasındaki tartışmalı karardan çıkmış bu olay arkadaşlar. Yani bütün dünyadaki uluslararası sözleşmelerin, kuralların, efendime söyleyeyim, yasaların güçlüler tarafından istenildiğinde böyle dümdüz edileceğinin son noktası. Her şeyi yapabiliyorlar artık. Hani bu şeyleri falan geçtim de. Hani bir futbol turnuvasındaki kural dahi duruma göre, hani işinize nasıl geliyorsa öyle değiştirilebiliyor, iptal edilebiliyor. O yüzden ben de eskisi kadar bu demokrasi şölenine falan böyle herhalde çok fazla inanmayacağım. İnsanlar kafalarına göre istediğini yapabiliyorlar. Cihan kardeşim, bir yerde iyi oldu biliyor musun? Ondan sonra çıkacaklardı. Bizim oyuncumuz, golcümüz haksız yere atıldı. Biz Belçika'yı elendik. Bu yüzden eleyemedik diyeceklerdi. Bırak bu şekilde elensinler. Hiç olmazsa konuşacak bir şeyleri kalmamış olur diyor. Ya yok yani, ben bir taraf değilim. Kim iyi oynuyorsa o çıksın yensin. Ama şimdi böyle bir haksızlık yapıldığı için hani bir tık Belçika tarafına geçtim. Yoksa ben oyunun içine bakarım. Kim iyiyse, hani böyle şeylerim yoktur. Ya onu destekleyeyim, bunu destekleyeyim. Oyunda mesela Brezilya maçı. Yani oradan badem birleştirelim. Brezilya, Norveç. Hani tamam, sambacılar falan severiz, muazzamdır. Bence Brezilya çok kızanlar olmuş. Turnuvadaki en iyi maçını oynadı. Hani daha önce bu kadar pozisyona girip tehlike yarattığı bir maç olduğunu hatırlamıyorum. Ama Norveç'in kalesi devleşti mesela. Üstüne de Haaland'ı böyle bırakırsan adam gelir rahat rahat kafaya vurur. Affetmiyor mesela. Ya buradan ona bağlamak istedim. Çünkü normalde ben burada maç başlamadan Brezilya'yı destekliyordum. Hani sonra baktım Norveç de taş gibi oynuyor. Hani kaleciler için gerçekten bilmiyorum, dikkatinizi çekti mi? Bu Dünya Kupası arkadaşlar inanılmaz geçiyor. Çok iyi işler yapıyorlar. Yani aslında ortaları yok. Ya böyle, özür dileyerek söyleyeceğim bu tabiri, ya içine edip takımları da eliyorlar. Yani elenmesine sebep oluyorlar. Ya da böyle muazzam oynayıp takımlarına maç kazandırıyorlar. Norveç kalecisi de o kadar gol kurtardı ki, hatta son dakika Neymar'a çalınan bir penaltı vardı. Bana göre uydurma penaltı, birçok kişiye göre penaltı. Neyse, ben çok basit buldum. Penaltıyı attıktan sonra gitti sinirlendi, kaleciye bir şeyler söyledi. Ancelotti'yi de çok severim ama ya gerçekten çok çok büyük adam kayırıyor. Çok büyük şey var. Ne diyeyim buna? Avrupa futbolunda oynayan oyunculara yanlıyor. Öyle söyleyeyim yani, Avrupa futbolu yancılığı var Ancelotti'de. Tam doğru cümle bu. Ya kaç maçtır dikkat ediyorum mesela. İlk 11 oyuncusunun 8-9 tanesi Premier Lig topçusu. Ya kardeşim, bu ülkenin Flamengo'da, ne bileyim Cruzeiro'da falan böyle harikalar yaratan falan bir iki tane adamı yok mu ya? Hani biz de alıyoruz yani, Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan, hiç mi yok? Ya bu ülkelerde kanat

Matt Ryan oynuyor. Kimdi bu diye bakıyorum. Ha, Bournemouth futbolcusu. Yani dünyanın en potansiyelli milli takımını bir senede böyle vasat altı, ne diyeyim böyle, evet yani doğru tabir, vasat altı Brezilya karmasını çevirmişler. Brezilya dediğin samba yapardı, inanılmaz oynardı. Zaten hani forveti Endrick olan bir takımdan hayır mı gelir yani? Yani Brezilya için elenmek rezaletse, hani forvetinin Endrick olması, orta sahanın Casemiro olması, yani ne bileyim, daha büyük rezalettir. Ha, forvet dedim mi ne derdik eskiden? Ya Brezilyalı forvet derdik. Hani kaç turnuvadır bir tane doğru düzgün forvetleri yok. Hani fenomen Ronaldo olsaydı şu dünkü Norveç maçında rahat 4 golü vardı. Adam tribünde izlerken herhalde üzülmüştür. Hey de bizim Brezilya'yı ne hale getirdiler falan diye. İnanılır gibi değil. Bu arada hiçbir başarı tesadüf değil. Maçtan sonra bir bilgi aldım. Bu Norveçliler arkadaşlar turnuvaya 3 tane aşçıyla gitmişler. Kendi aşçıları. İşte tüm yiyeceklerini, içeceklerini Norveç'ten getirmişler. Zaten bu Dünya Kupası'na giderken de ben bu bilgiyi size vermiştim. Ama daha da farklı işte, kişiye özel diyetler uygulamışlar falan. Bunlardan tam performans almışlar. Yani o yüzden hiçbir şeyin ben böyle tesadüf olmadığını düşünenlerdenim. Yani bir tarafta da bakıyorsun 31 yaşındaki Neymar'ı yollayan bir Paris var. Diyor ki daha 3 yıl önce, kardeşim bu adam futbolu kafada bitirmiş, Paris Saint Germain'de oynayamaz diyor. Paris bunu yolluyor. Ama günümüze geliyorsun, bu adam 34 yaşına ulaşıyor ve Paris'in gönderdiği adama koskoca Brezilya umut bağlıyor, Neymar'a. Ya inanılır gibi değil. Neymar'a nasıl umut bağlıyorsun? Norveç de enteresan bir takım mesela. Bu arada Neymar da şey, milli takım bıraktı. O da ilginç. Eskiden şey vardı işte. Sadece hücumcuları iyiydi. Sürekli Norveç'ten hücumcu çıkardı. Hani diğer tarafları da şimdi dengelemeye başladılar. Hani çeyreğe de çıktılar. Zaten hani bazı takımlar için gidebilecekleri son nokta dersin. Hani Norveç yarı finale de gidebilir. Hani finale de gidebilir hatta. Ben öyle söyleyeyim ya, abartmacı yani, sen de bir Brezilya'yı yendiler diye diyorsun ama yani gerçekten de inanılmaz bir takım. Ha, bakıyorsun diğer tarafta Neymar var. Hani tamam yani, o ilk çıktığı yıllarda ben çok izlemeyi seviyordum. Bakacağım dostlar mesajlara bu arada. Yani bence Neymar'ı birçok kişi seviyordur. Hani Ronaldinho'nun son zamanlarına falan denk geldik falan ama yani. Ya seyir zevki çok yüksek bir futbolcuydu yani. Jübilesini tamam Dünya Kupası'nın golüyle yaptı. Ne kadar fiyasko bir penaltı olsa da yaptı. Adam aslında çok da yaşlı değil abi, biliyor musunuz? Hani ben 34 diyorum ama işte Brezilyalılar için 34 yaşlı oluyor. Yani Brezilyalı futbolcularda 34 yaş 44 gibi oluyor. Acayip salıyorlar. Şeyden seviyorum. Hani bizim programın adı da sokak futbolu ya. Böyle sokak ekolünden gelen futbolcular vardır ya. Hani işte Neymar'da o sokak ekolünün belki de yani biraz böyle şey, derinden girelim, romantik girelim. Belki de herhalde onun böyle son temsilcisi falandı. Belki de değil, öyleydi. Benim tarafım da hep böyle sokaktan yana olduğu için. Yani oyuna girdiğinde düşündüm. Hani acaba mı dedim, tamam mı? Olur mu falan diye düşündüm. Çünkü şey vardı. Barcelona'da oynarken Şampiyonlar Ligi'nde maçı hatırlayamıyorum. Efsane bir geri dönüş yapmıştı takım. Ve o geri dönüşte de gerçekten o maçın kahramanıydı yani. Şov yaptı. Tek başına takımı sırtladı ve turu getirdi. Ertesi gün herkes Messi'yi konuştu. Yani Messi, Messi, Messi falan dedi yani. Kahraman gibi bahsedilince işte o da gitti Barcelona'dan ayrıldı falan. Kariyeri tekrar düşüşe geçti. Sakatlandı. Çok sakatlık yaşadı. Ama bakıyorsun yani Brezilya takımı hala çaresizce bütün topları Neymar'a atmaya çalışıyor. Hani Vinicius Junior bile çoğu topu ona verdi ve Neymar'ı izlerken hani hala onun gerçekten böyle çok elit bir oyuncu olduğunu anlıyorsunuz, hissediyorsunuz. Ama yani yaşadığı o kadar sakatlığa rağmen kondisyon falan, hani ben buradayım dedi ama olmadı. İşte tipik Brezilyalı işte, hani saman alevi gibi. Bir anda parlıyor, bir anda sönüyor. Devamlık haline getirdi mi? Evet, 30 yaşına kadar getirdi, oynuyordu. İşte sağ dışında çok uğraştı ya bir şeylerle. O yayıncılık işleri, kumar işleri falan. Onlara çok para falan yatırdı böyle. 1 milyon, 2 milyon dolar kaybediyordu falan. Ağlamış gibi yapıyordu, üstüne gülüyordu falan. Yani bizim için muazzam bir paralar ama onun çok da umursadığı bir para değildi. Olmadı, başaramadılar. Tebrik edelim Norveç'i. Abi Haaland bile kendini aynada görünce kendinden korkuyor. Ona karşı oynayan rakipler nasıl korkmasın demiş. Yani evet, uzun boylu ama öyle şey, korkutucu bir tipi yok çocuğun ya. Gayet efendi. Hani şey, Arda ile bir videosu var ya hani.
Arda bunu tutmaya çalışıyor falan. O da böyle hani çok da kıyamıyor, sempatik gözüküyor. Şey gibi geliyor bana böyle, İbrahimovic'in güncellenmiş versiyonu var ya, yani onun güncellenmiş versiyonu gibi. Savunma arasına koşuyor, patlayıcı gücü var, pres yapıyor. Hani İbrahimovic bir tık daha farklıydı. Hani o derdi ki ben topla oynamayı severim, hani topu benim ayağıma atın derdi. Haaland biraz daha ilginç. Kardeş diyor, ben topla oynamayı çok sevmem. Ben doğru yerde konumlanırım, doğru yere koşumu atarım, tek dokunuşla da golümü atarım diyor. İkisi aralarında bir fark var. İnanamadım. Maçtan sonra spiker mi dedi, FIFA'nın hesabında mı gördüm? Son 14 maçta 27 gol atmış arkadaşlar. Son 14 maçta 27 gol. Norveç'te resmi maçlarda. Yani maç başı 2 gole falan tekabül ediyor neredeyse. Ha, bir gol daha atsa ona tekabül edecek. Bir de üzülüyorum ya. Bu adam gol attı, tamam mı? Maçı izlemeyenler varsa bir özetine baksın. Sakin. Tam karizma oldu, tamam böyle adam makine gibi oldu. Bu adam takımını çeyrek finale taşıyan golü atıyor. Ve sakince ben işimi yaptım tavrında takılıyor. Biz daha ikinci maçta elendiğimiz kesinken ABD'yi yenip sanki Dünya Kupası almışız gibi kutlama yaptık. Ona üzüldüm biraz. Bir anda o aklıma geldi. Mental olarak acayip bir futbolcu. Yani çünkü dün Brezilya atak üstüne atak yaptı. Yani gol kaçırdılar. Hücum yapmasına rağmen atamadılar. Ama orada bakıyorsun Haaland hiç sırıtmıyor yani. Hiç gereksiz bir depar bile atmıyor. Zaten ikinci golünün TRT çekmiş videosunu. Yani orta sahadan ceza sahası içine kadar yürüyerek geliyor. Orada bir sahte koşu atıyor. Biraz kendini çekiyor. Stoperden kurtarıyor kendini. Güzel de bir kafa vuruşu yapıyor. Takımını da öne geçiriyor. Kurtardı. Yani Norveç milli takımını kurtardı. Mesajlara bakayım neler var. Selamun aleyküm kardeşim diyor. Aleyküm selam. Amerika'yı finale taşımak adına her şeyi yapıyorlar. Maçın oynanacağı stadın türbinlerin üstüne keskin nişancı yerleştirip hücuma kalkanı vururlarsa şaşırmam demiş. Şaka bir yana, bu Dünya Kupası bunca kirli elin ve siyasetin FIFA'yı yönetmesi, Arjantin'i koruma kalkanını alması ve futbolu kirletmesiyle yok hükmündedir. Almanya'dan sevgilerle demiş. Ya evet, FIFA'nın hiç bu kadar çaresiz kaldığını görmemiştim ya. Böyle kendilerini toparlayana kadar, gerçekten onlara böyle güvenene kadar herhalde ben de böyle bir tepki koyacağım. Yani yapı var mıymış diyor. 70 dakikada bir gol ona denk geliyor diyor. Öyle mi oluyor Özcan? Ortalamaya vurduğunda. Daha az değil mi ya? Hani 60 dakika falan. Sen hesapla onu bir daha yaz. Abi kupanın en abartılı sevincini Norveç yaptı demiş. Gruplarda aldı, galibiyetten sonra yaptı diyor. Bak sen de söylüyorsun. Galibiyet şey mi diyorsun, bu kürek çekme olayını? Hep yapıyorlar zaten. Hani Vikingler. Adamlar. Yani şey. Ne biliyor musun yani? İyi bir böyle cümle aklıma getireyim. Yani kamu diplomasisi derler ya, onun örneğini sergiliyorlar aslında. Hani geçen Norveç ordusu mensuplarının böyle kürek çekerken videosunu gördüm. Hani general bile kürek çekme hareketi yapıyordu, öyle düşün. Adamlar viral oldu. Ya yani Vikingler viral oldu. Hakkını vermek lazım. Yani galibiyetten sonra da sevinsinler bir zahmet. İstedikleri kadar da abartabilirler. Bir de hayatı premium yaşıyor bu Norveçliler, tamam mı? Zaten çok üst düzey, ekonomileri falan çok iyi. Ha bir de üstüne üstlük Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkıyorlar. Hem de böyle tarihten ilham alıp falan şov yapıyorlar. Hani bir insan daha ne ister? Ha biraz canımı sıkıyorsunuz bakın Norveçliler. Ağzımızın tadını kaçırıyorsunuz. Öyle yani, premium yaşıyor adamlar. Yani çok da önemli değil bence onlara. Evet, çeyrek final mutlulardır falan. Keyifleri yerinde. Ama yani bu kadar şey çok fazla değil mi ya? Bu kadar mutluluk çok fazla değil mi? Hani bize bir %15'ini falan verseler kafi. Hepsini alıyorsun. Bir de sen Brezilyasın kardeşim. Samba yaparak oynayacaksın. Samba yapmadığın an bitersin bir kere, senin karakterine ters ya. Ancelotti benim sakızcı dedem. Severim kendisini. Abi koskoca Brezilya Paraguay'a çevirdi iyice. Niye böyle oynatıyor anlamıyorum. Kontra atak oynatıyor. Tamam yani takım yine fena oynamadı ama ha Brezilya bu değil ya. Yapmasın, gözünü seveyim, Ancelotti. Ne diyor? ABD'nin ve batılı devletlerin yaptığı ilk ahlaksızlık mı demiş. Böyle bir mesaj atmış bizlere İsa.
Ya işte ya FIFA'nın burada bir tamam ya kardeşim, organizasyon Amerika'da, her ülkenin kendi kuralları var ama hani bu organizasyon

organizasyon da senin ya. Hani birazcık hani bir tık da bir duruş sergilen, ne derseler yapmayın. Ondan bahsediyorum. Ah, İngiltere ne goller kaçırdı. İki takım da artı altı oynadık. Kritik maçta kaybettik demiş Yavuz Akgül, mesajını atmış bizlere. Evet, o maç da çok keyifli mücadeleydi. Ben hepsini izlemeye çalışıyorum. Onu da özellikle izledim. Ya turnuvada işler kızışıyor. Ben öyle söyleyeyim. Yani Meksika da kötü oynamadı bu arada. Yani ev sahibi olmanın hakkını verdi. Ama o yaptığı hataları İngiltere affetmedi. Yani affetmiyor adamlar. Özellikle Bellingham. Biliyorsunuz ben Arda Güler'den dolayı çok sevmiyordum kendisini. Orada sınıf ayrımı yaptıklarını, Arda'yı dışladıklarını falan düşündüğüm için kendi kendime böyle bir Bellingham düşmanlığı yapıyordum. Ama maçı kazandırdı çocuk. Ya bir de şu sabah ezanına yakın oynanan maçlar var ya arkadaşlar, birçok kişi izleyemiyor onları. Bir tek bizim maçlar hariç, yani Türkiye'nin milli takımımızın maçları hariç, hepsi canavar gibi geçiyor. Hepsi muazzam zevkli. Hepsinin seyir zevki çok yüksek. Hani pozisyon üstüne pozisyon oluyor. Hani kimse de özür diliyorum, çirkeflik yapmıyor. Otobüs çeken takım yok. İngiltere hiç nazlanmadı mesela. Hani Meksika stadımı tadı tepeleri taşımıştı. Hani yok ben 2200 metre yüksekte oynuyorum, hava 30 küsür falan, hiç bunları demedi. Gitti topunu oynadı. Yendi Meksika'yı, döndü. Ya buradan da çıkaracak çok ders var aslında. Ama ne yazık ki mentalite farkı be dostlar. Hani biri koşup kazanmaya gidiyor. Diğeri daha yarı yolda sürekli mazeret uyduruyor. Diğeri dediğim bizim milli takım işte. Hani niye ben de böyle gizemli konuşuyorsam. Ya iki takımın da forveti 30 yaş üstü. Ve son saniyeye kadar bu adamlar canla başla oynadılar. Ya muazzam performans sergilediler. Ya Bellingham'ın, tekrar söylüyorum, kazandırdığı maç oldu. İki gol attı, bir tane gol çıkardı. Hani yapmazsa 3-1 sıkıntılı olabilirdi. Bir de ben hani İngiltere'nin biraz böyle vurdum duymaz falan olduğunu dikkat ediyorum. Birkaç turnuvadır ama bu turnuvada çok farklı oynuyorlar. Ya yıllardır bu şekilde mücadele edip yani efor sarf eden bir İngiltere hatırlamıyorum. Hani şu ana kadar turnuvada en iyi 90 dakika oynayan kim var dersek herhalde hepiniz Fransa dersiniz değil mi? Hani bir alternatif daha söyleyeyim desem belki Fas dersiniz, İspanya dersiniz. Onları bile bence dünkü performanslarıyla yenebilirlerdi. Hani Meksika'nın hocası bir tık hata yaptı. Uzun boylu forvetleri böyle kalenin önüne dizdi. Ama işte iki kanat oyuncusunun orta açma kabahatlisi olduğunu unuttu galiba. O sebeple işler çok istediği gibi gitmedi. Bir de İngiltere 10 kişi falan kalınca atağa çıkma kabiliyeti de azaldı. Onlar da hop dedi, ben şurada durayım, gol arayışını bir bırakayım. Onlar da ister istemez defansa yıldılar. Hani o ara belki Meksika bir şeyler yapmaya çalıştı. Yani Belçika, şey özür dilerim, Meksika hani gerçekten çok iyi bence ama karşısındaki futbolcular da çok iyi. Yani bu sene Bayern'de ve milli takımda şov yapan bir Harry Kane vardı. Bir de şimdi Brezilya da elendi, Meksika da elendi. E ne olacak? Dünya Kupası'nda dümen kimin? Yine Avrupalıların. Bakalım. Ben yine keyif alıyorum izlerken. Sadece şu sağ dışı olayları olmasa muazzam işler olacak. Cihan, Norveç berbat bir ülke. Çok güzel ama çok soğuk, çok karanlık ama insanları sıcacık, her şeyi hakkıyla yaparlar demiş. Sevmeyeceğiz mi, seveceğiz mi şimdi Taner? Hava olarak berbat, yaşam olarak sorun yok ya. Isıtırız. Yani bir problem yok. Ekonomik olarak hayat şartlarını biliyorum. Ya biliyorum canım, havanın sürekli kapalı olduğunu, yağmurlar yağdığını, sıkıntı yaşadıklarını. Ama bir yani hayat yaşantılarında, yaşam tarzlarında bir problem yok. Sincan Yenikent'te artık sizi dinleyemiyoruz. Frekans bilgisi verebilir misiniz? 102.6 çekmiyor. O çok eski bir frekansımızdı ya. He, ismini yazmamışsın ama özür dileyerek söylüyorum. Şu an Ankara'da o frekansta yokuz. Yokuz yani. İnşallah olacağız tekrar. İyi yayınlar. Çeyrek finale çıkan Norveç ne kadar prim aldı acaba demiş Vidin Kalesi. Vallahi bilmiyorum Vidin Kalesi. Prim almışlar mıdır onu da bilmiyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani ben senin milli takıma laf çaktığını anlıyorum ama ya çok da bir prim aldıklarını düşünmüyorum. Cihan abi selamlar. Az önce Vincenzo İtaliano açıklamalarda bulundu. Neden yayınlamadınız? Az önce dediğin sabah yayın yaptı ya açıklamaları. Yayınlamıştır Doğan abi. Güzel insan. Belki de sen kaçırdın. Sen kaçırdın, yayınlamıştır.
Ama Beşiktaş dedin de normalde ben bugün Dünya Kupası üzerinden gidiyorum ama

Madem sordun, Vincenzo Italiano'yla. Mesela bir şeylere tutunmaya çalışıyorsun güzel dost. Mesela sen de Beşiktaşlısın. Ki evet haklısın, buna da ihtiyacım var. Hani yıllardır gelen bir başarısızlık var ve yarışa erkenden veda etme sendromu var. Ama şu da var mesela. Eline bir oyuncu alıyorsun ya, Semih. Hop bir abartma özelliği. Silva. Hop bir abartma özelliği. Rafa. Hop bir abartma özelliği. Yani elindekini abartma eğilimi gösteriyorsun. Tamam, buna da eyvallah. Bu da çok normal. Hani biraz ama mesela Vincenzo Italiano'yu tanıyan, ne bileyim biraz İtalya liginde maç izleyen biri olarak ben söylüyorum. Bu çocuğu da, yani bu adamı da kovacaklar. Özür diliyorum çocuk dediğim için. Vincenzo Hoca'yı da kovacaklar. Kovma dedi de rotasyon olacak. Yani 6 Temmuz itibariyle not alabilirsin buraya. Çünkü bu hoca Vincenzo Italiano sürekli, yani oyun mentalitesini böyle, kaç oyuncu varsa takımında, hani 24 mu var ne kadar var, 18 mi var, genelde 24 üzerinden hesaplıyorum. Yani 24 oyuncusunun üzerine kuruyor. Ve hepsini kullanma eğilimine girmeye çalışıyor. Yani onlardan böyle harika bir ekip kurmaya çalışıyor. Mesela diyelim ki çok güzel oynadı Beşiktaş, harika bir maç kazandı. İşte sonra o kazanılan maçtan sonraki maçta en az böyle 3-4 oyuncu yapıp çıkıp puan kaybederse eleştirecekler. Diyecekler ki kardeşim sen neden bu kadroyu bozdun da rotasyonu yaptın? Ha, en azından şu var. Ya Beşiktaş'ı çalıştırdıktan sonra bir televizyon programına çıkıp devre arası oyuncu ağlayarak yanıma geldi, hocam beni oyundan al dedi diye facia bir açıklama yapmaz. O yüzden sevinebilirsin. Canım Sergen hocam. Bir de şey var. Beşiktaş'ın YouTube kanalında bir antrenman videosu var hocanın. İnanılmaz dinamik. Yani izlemeyenler bir baksın, Beşiktaşlı arkadaşlar istiyorsa. Böyle her oyuncuya tek tek temas ediyor. Böyle eli belinde kenarda izlemiyor. Ha, bir şeyler olacak ama sabretmeniz lazım diye düşünüyorum. Ne yazmış Yunus Balyer? 600 bin nüfuslu Yeşilburnu Adaları'nın Dünya Kupası serüveni. Tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele ettiler. İlk gollerini attılar, ilk puanlarını aldılar. 40 yaşındaki kalecileri 18 milyondan fazla takipçi kazandı. Evet, en son 20 milyon falandı. Gruptan ilk kez çıktılar, namağlup tamamladılar. Son Avrupa Şampiyonu ile berabere kaldılar. Son şampiyona karşı 90 dakika yenilmediler. Uzatmalarda elendiler demiş. Ya o da çok güzel bir hikaye, biliyor musun? Yani adamlar şey gibi karşılandı. Bir kahraman gibi karşılandılar ülkelerine döndüklerinde. Mesela özellikle o Trabzon'un yeni transferinin attığı gol, Arjantin ağlarını sarsan gol, muazzamdı. Arjantin evet, yani bazen zaman zaman çaresiz kaldı bu arada. Yani normalde uyuyordum, biliyor musun? Yani bir tık uyuyordum, şöyle gözlerim gidiyordu falan. Dedim ki ya bir şey olacak. Biz çünkü Uğur Dalkıran hocamla da konuşmuştuk. Dedi ki Yeşilburnu Adaları yenilmeyecek Arjantin'e, dedi ki yenilmeye de bilirdi, öyle söyleyeyim. Çok çaba sarf ettiler ama olmadı işte. Hırs da bir yere kadar. Bazen hani yetenekler de ön plana çıkıyor ya. Ama böyle geçmişin özgüveninden beslenen Arjantin'e böyle bir tokat attılar yani. Öyle söyleyeyim. O tokatı yedi bir Arjantin. Hani Messi kaleci baraj kurarken frikik kullandı diye falan böyle algı falan yaptılar ama hani Messi hakemin düdüğünden sonra frikik kullandı, öyle söyleyeyim. Hani kalecinin hakemin düdüğünden sonra hala baraj kurdurmaya çalışması Messi'nin suçu değil. Hani Vozinha'yı çok severiz, Yeşilburnu tarafındayız ama hani öyle bir algı yapılmış ki sosyal medyada, ya kaleci daha barajı kurduruyordu, Messi de vurdu falan deniliyor. Düdüğü çalmış hoca, işte Vozinha da o ara kurdurmaya çalışıyor. Olmadı, istiyordum yani, ben böyle hikayeleri severim ama başaramadılar bu noktada. Hani ben dünyanın en iyi takımlarında oynuyorum, ben çok star oyuncuyum, ayağıma gelen her topu kaleye vururum falan. Hani öyle futbol oynanmıyor, bunu bize Yeşilburnu Adaları göstermiş oldu. Gerçekten de çok keyifli, çok güzel bir mücadele oldu. Tebrik ediyoruz tekrar. Mesajlara bakıyorum orada, sessizliğim o yüzden. Seviyoruz seni güzel insan demiş. Cihan Dişli Beşiktaş'la uğraşma diyor Harun. Harun uğraşmadım be. Ne dedim Beşiktaş'a? Vallahi bir şey yapmadım. Algı yapma Cihan, yeme hocayı. Ya yemin ediyorum yani Rahim. Yani söylediğimden bu çıkarımı nasıl yapıyorsun bilmiyorum. Dedim ki adamın dedim antrenman videosu var. Hani git dedim aç, çok dinamik, bütün oyunculara dokunuyor. Ama dedim şeyi sevmiyor yani, Okan Buruk gibi değil, tamam mı? Hani bu adamın 11 tane oyuncusu var. Hani bir iki tane oyuncuyla oynamıyor.
Veya Beşiktaş'ı şampiyon yapan o dönemki Sergen Yalçın değil. Gerçi adamın elinde kadro yoktu, o zorunluluktan o kadar kişiyle oynamıştı ama. Hani rotasyonu seviyor Vincenzo Italiano. Yani çok iyi oynanan bir maçtan sonra gidip aynı oyuncuları göremeyebilirsin. Anlatabiliyor muyum? Aa, bu adam geçen hafta muazzamdı, hani biz rakibi 3 fark attık, bu maçta neden oynamıyor tepkisini alabilirsin. Ben bunun uyarısını yaptım sadece, yoksa ben ne algı yapacağım, beni ilgilendirmiyor Vincenzo Italiano. Abi konu dışı ama senin yardımına ihtiyacım var demiş. Buyur kardeşim. İlk buluşmada kız arkadaşımı lahmacuncuya götüreceğim, rezil olur muyum diyor. Olmazsın güzel insan, neden rezil olasın ki yani. Hani ilk buluşmada lahmacuncuya gitmeyi küçümseyenleri hiç hayatım boyunca anlamadım. Götür. Hani ilk buluşmanın amacı karşındaki insanı tanımak değil mi sonuçta hani? Karşındaki insanı tanımaya çalışıyorsun. Mekanı tanımaya çalışmıyorsun. Hani bizde böyle oldu artık ya günümüzde maalesef. Yani buluşmanın değeri şey oldu hep böyle. Masadaki hesap yükseldikçe o buluşmanın değeri artıyormuş gibi bir algı oluşuyor. Yok öyle bir şey ya. Hani birini gerçekten tanımak istiyorsan onu en rahat hissettiğin yerde yaparsın sohbetini. Bence lahmacun kötü bir seçenek değil. Afiyet olsun kardeşim. Bol da soğan koy arasına. Acı da bastır iyice, böyle acılı ye. Hani test olur. O yüzden hani böyle gösterişin olmadığı yerde, herkesin doğal davrandığı yerde her zaman işler daha iyidir. Eliyle yemeği yediği yerde hani böyle acaba nasıl mı görüyorum kaygın olmaz. O kaygı azalır. Götür, afiyet, bal, şeker olsun. Yiyin. Ya çünkü böyle yerlerde yani insanlar rol yapmayı daha çabuk bırakır. Yani çok lüks bir yere götürdüğünde orada rol yapacak. Mecburen. Yani işte çatalla bıçakla mecbur yiyecek yani. Evimizde herkes şey gibi yemiyoruz yani, çatalla bıçakla yemiyoruz. Alırsın lahmacun. Sohbet akıyorsa zaten mekan ikinci plana düşer. Hani akmıyorsa sen onu en lüks restoranta bile götürsen kurtarmaz. Oldu mu? Haaland ne yapmış abi diyor. Haaland bende yok, kusura bakma. O şey diyor ya, ben Candaş Tolga'da ne yapacağını şaşırıyor. Ya ben anlıyorum biliyor musun Sergen Yalçın'ın demek istediğini. Şimdi Sergen hocam çok bilekleri kadife gibi ya, çok teknik bir adam ya. Böyle düz, özür diliyorum tırnak içinde, gerçekten de bu kelimeyi söylerken odun gibi adamları beğenmiyor. Şimdi Haaland'ın bir koşarken bir yeteneği varmış gibi gözüküyor mu? Yok. Topçuya benziyor mu, futbolcuya benziyor mu? Yok. Bir futbolcu koşuşu var mı? Yok. Ama adam kaçırmıyor. Seziyor. Nereye koşu atacağını biliyor. Birebir de o kafa topuna vuruyor. Hani Sergen hocam istiyor ki herkes Neymar olsun. Herkes işte kim bilekleri iyi olan Messi olsun. Yani bu abartılı oldu biraz ama Hazard olsun. Sergen Yalçın olsun. Hani bilek hocam bunu istiyor. Kadife bilek. Ama artık devir değişti yani. Haaland'ı beğenmemekti. Ne bileyim ya. Haaland adam tek başına aldı, sırtladı. Brezilya'yı elek etti, yolladı yani. Hani normalde ben Brezilya'yı destekler geçerdim. Ama Brezilya öyle bir oyun oynamadı. Hani koskoca Brezilya'ya bak kardeşim. Atıyor Vini'ye topu. O da bir şey yaparsa yapar kafasını. Ya böyle bir oyun planı mı olur? Ha Vinicius da Neymar girince Neymar'a atmaya başladı falan böyle. Tebrik ediyorum Norveç'i, Haaland'ı. Gerçekten de başarı tesadüf değil. Norveç kalecisini de özellikle tebrik ediyorum. Yani Brezilya denedi. Kötü oynamadı bu arada. Ben öyle söyleyeyim. Cihan hocam bir şeyler içerken mikrofonu kapatsanız iyi olur. Kulaklıkla dinliyorum. Çok cırksız cırk sesi gibi. Vallahi bir şey içmiyorum. Şu an bir şey kullanmıyorum da. Suyum burada. Canımsın. Belki hani senin kulaklık çok tizdir, ondan olabilir. Ya da ağzımız dilimiz falan kurumuştur. Olabilir. Ali'cim teşekkür ediyorum uyarın için. Cihan Hoca açıklama yapmış ya, bana 60 dakika yeter. Benim istediğim futbolu 90 dakika oynayamayız diye. Belki oyuncu kondisyonundan her maç farklı 11 başlıyordur diyor. İşte ondan bahsediyorum İbrahim. Tam olarak ondan bahsediyorum. Yani bana 60 dakika yeter. 60 dakika benim istediğim gibi oynasınlar. Ondan sonra ben kalan 30 dakikayı hallederim diyor. Cihan şu Messi'yi niye bu kadar övüyorsun diyor. Ya güven... Övülmeyecek biri mi? Niye sevmiyorsun Messi'yi? Anlamakta zorluk çekiyorum ya. Bırakın arkadaşlar, bakın. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yaptığı işle ilgilenin. Ben anlıyorum neden sevmediğini. Yok Siyonist falan diyorsun. Yok Yahudi falan. Ya. Bana ne istediği olsun. Bu arada adamın kolunda İsa dövmesi var ya. Nasıl Yahudi? Neyse onlar beni zaten ilgilendirmiyor da. Bak bunlarla uğraşmayın gerçekten. Çıldırırsınız ya, kafayı yersiniz. Tadını çıkarmaya bakın. Futbol sahada oynanıyor. Nasıl oynuyor mesela Messi? Ona bakın. Boş verin.
bir açıklama yaptı mı mesela? Kötü bir şey söyledi mi insanlıkla ilgili?

Ben duymadım hiç kötü bir açıklama falan yaptığını. Ben o yüzden hep sahiçiyle ilgileniyorum. Hani mesela Messi ile otursam herhalde bu adam futbolcu olmasaydı hiçbir şey yapamazdı galiba. Böyle şey var ya, çok düz bir insana benziyor. Hani çok böyle sahiçinde cesur davranmıyor sahiçi figürü olarak. Ama yani ben seviyorum, ne diyeyim yani. Adamın iç futbol işin futboluna bakıyorum. Final belli beyler, İngiltere ve amcaoğulları. ABD finale oynatacaklar, bakın görün demiş. Bilekleri kadife mi dedin? Sen Muçi'yi tarif ediyorsun. Muçi de bende yok dedi diyor. Evet mesela Cemal Bey, onu beğenmemiz çok ilginç. Muçi'nin bilekler falan da kötü değildi. Demek ki hoca tam olarak benim düşündüğüm gibi de düşünmüyor. Sergen Hoca'nın beğenmediği olaylar var, isimler var. Çok ters köşe oldu. Onun böyle yorumculuk kariyerini bir tık etkiler bence. Çünkü kimi beğenmediyse şov yapıyor. O yüzden biraz böyle nasıl diyeyim, dalga konusu demeyeyim de espri konusu haline gelecek yani. Sergen Yalçın Hacı'yı bile beğenmiyordu. Sergen'den başka futbolcu yok sanki dünyada. Onun kafası o şekilde işliyor Cihan demiş. İşte bu kötü bir durum ya. Sergen Yalçın, evet kendisi zamanında çok iyiydi. Ama Haaland'ı falan neden beğenmiyor anlamıyorum. Mesela Zidane gelse benden bir şeyler öğrenir falan da demiş değil mi bir ara? Bazı futbolculara ego yakışıyor, hemfikiriz. Mesela İbrahimovic gibi falan böyle. Ama Sergen Hocam da çok fazla ego var ya. Sempatik bir adam aslında da. Hani tavşan daha küsmüş, dağın umurunda mı falan gibi. Yani Haaland'a bunu bir sormak lazım yani, bilemiyorum. Hani bu kadar yetenekli bir futbolcu olup mesela, tamam mı? Hani futbol konusunda neden bu kadar geride kalmış anlamıyorum yani. Bunun için çabalaman lazım, anladın mı? Çok iyi futbolcusun ama bu yorum konusunda bu kadar, yani insanların aklıyla dalga geçmek için bir çabalaman lazım. Ama Sergen Hocam ilginç takılıyor dediğin gibi. Ya oyuncunun iyi ya da kötü oynaması problem değil. İsterse 80 tane gol atsın, yeteneği yok diyor ya. Az önce dinledim. Ya gerçekten etrafımızda da bu tarz insanlar var. Çok fazla var. Hani özür dilemeye bile gerek yok. Hiç kıvırmadan. Bak, bana bunu sorsa Candaş, tamam mı? Evet kardeşim, yanıldım ya. Hani niye kıvranıyorsun ki? Ya hoca, Candaş diyor ki ya hocam özür dile bari falan. Yani erdemdir, kötü bir şey yok, herkes yanılır. Hoca diyor ki ha isterse diyor 80 gol atsın diyor. Ha benim için problem değil. Bunun yeteneği yoksa yoktur diyor. Ha bana sorsa ya yanılmışım. İnsanlar bunu diyemiyor maalesef. Özür dileyemiyor, yanıldım diyemiyor. İlla bir yerden çıkarım yapıp aradan sıyrılacaklar. İsterse 5 atsın değil mi? Benim oyuncu tarzımda yeteneği yok. Peki beğenmesin Sergen Hocam. Cihan abi, yayın başında futbolun saha içinde kaldığını düşünüyordum ama öyle değilmiş dedin ya, bu lafını yazdım kenara, lig başlayınca sık sık kullanacağım diyor. Ali mesajını atmış. Ama ben bunu FIFA için söyledim. Sen bana gelip bunu Süper Lig'de hatırlatacaksın değil mi? Ha, biliyorum, yakaladın. Zidane bende yok diyor. Sende de mi yok? İşte bak böyle. Yani goy goy konusu oluyorsun. Koskoca Sergen Yalçın'sın, anladın mı? Beşiktaş şampiyon yapmışsın. Futbolculuk döneminde Chelsea'ye attığın goller falan var. Hem Beşiktaş'ta hem Fenerbahçe'de hem Galatasaray'da güzel işler yapmışsın. Ama Beşiktaş'ta daha fazla adın anılıyor. Beşiktaş'ın efsanesi diye anılıyorsun. Mesela bir tane golü var Denizli Spor'a. Ben 10 yaşında mıyım, 12 yaşında mıyım, neyim, 24 yıl önce falan böyle. Yani o golü böyle ballandıra ballandıra anlatıyor. Tabii ki Haaland'ı beğenmez yani. Yani asıl sorun ne biliyor musun? Böyle kendisine tapan, geçen yıl vesaire, ondan önceki yıllar sürekli böyle Sergen Hoca gelsin, Sergen Hoca gelsin diyen insanlar. Ya geldi hoca, ilk puan kaybında Sergen'e haksızlık edildi, takımla işte bir yaz kampı geçirseydi falan filan dediler. Olmadı, o zaman da olmuyor. Dediğim gibi beğenmeyebilir Sergen Hocam, onun kendi yorumudur. Messi bende yok. Messi sende yok mu? Olabilir. Aral Şimşir niye girmedi? Galatasaray Aral Şimşir olayına niye girmedi? Var mı bir bilgin demiş. Ya Lille ilgileniyordu onunla. Sonra Trabzonspor olayı falan var. Trabzon işi bitirdi. Olmadı. Yani yakın zamanda alacaklar. Bir transfer gerçekleşecek. Bilmiyorum neden girmediğini. Aslında Okan Buruk da istiyordu. Hani şey mi dediler acaba Ertuğrul Doğan? Kardeş biz size Uğurcan'ı verdik, Aral'a da çok girmeyin falan mı dediler? Ha, o has yani, Uğurcan'ı da bedavaya da vermediler gerçi. 35 milyon gibi bir rakam.

0: takıma verdiler Uğurcan'ı. Bilemiyorum. Hayırlı olsun. Beşiktaş da almak istiyordu. Bir anda böyle bana Lille falan dediler. Ama gitti işte Trabzon. Midland'a dedi ki kardeşim hop sana 15 milyon veriyorum. Ama işte ödeme planı nasıl yapacağız? Gel bir bunu konuşalım. Ben sana hop böyle bir anda çıkarıp 15'i veremem. Hani oyuncuyla anlaşma da sağlandı. Hani ıslak imzaları bugün yarın görebiliriz. Hani belki anlaşma bile sağlanmıştır. Ben yayındayken bilmiyorum, bana bilgi gelmedi ama bilmiyorum. Aralı gidilmedi, gidilebilir. Yani yerli kalitesini falan arttırması açısından. Tam Beşiktaşlıydı ama Beşiktaşlı bir futbolcuydu. Yani Beşiktaş'a yakışacak bir futbolcuydu. Ama Trabzon kapmış. Tebrik edelim. Trabzon'a hayırlı uğurlu olsun. Umarım başarılı olur. Her yerli oyuncunun ben başarılı olmasını isterim. Öylemiş. Abi FADA dünyanın gözü önünde yapılıyorsa bizim ülkede Allah bilir neler dönüyordur demiş. Dayı hiç korkmuyorum vallahi, helal olsun. Sergen Hoca dediklerini duysa televizyonda Cihan Dişli diye biri var. Radyocu falan değil demesinden korkmuyorsun, aslan yüreklisin demiş. Yok canım ya. Sergen Hoca çok böyle isim vererek konuşmuyor da bir de yani Candaş abi de çok damarına basıyor. Ya biliyorsun sen adama neden sürekli futbolcu soruyorsun? Onun da hoşuna gidiyor, anladın mı? Ya biliyorsun adamın yani kendisinden başka kimseyi sevmediğini, bırak takımı sor. Hacı Haaland'ı nasıl buldun? Hacı'yı beğeniyor musun? Muçi'yi nasıl buldun? Hocaya takım soracaksın. Hoca patlamasın diye. Gerçi Candaş Tolga Işın da işine geliyor. İzleniyor, reyting yapıyor. Ben, hani şey düşünüyorum bazen ya, acaba bilerek mi yapıyor hoca izlenmek için? Yok ya diyorum, o kadar da yapmaz diyorum yani. Sergen Hoca kendi klasından bahsediyordu. Haaland'da beceri olmamasından ve fizik avantajının kullanmasından bahsediyordu. İşte diyorum ya, o tarz futbolcuları sevmiyor hoca. Ona kadife bilek getireceksin. Ha, Muçi'yi de beğenmiyor ama. Sergen Hoca, Okan Hoca, Aykut Hoca ve İsmail Hoca kesinlikle bende hiç olmayacak hocalar. Kimi istiyorsun? Ne lazım sana? Fatih Hoca olur mu? Süleyman İpek. Ben 38 yaşındayım. Sergen Yalçın'ın futbolcuk zamanlarını iyi kötü hatırlıyorum. Ama kusura bakmasın, bu bende yok dediği hiçbiri kadar değildi. Hacı'yı beğenmiyor adam. Hacı ondan 10 gömlek üstündü. Aral Şimşir bende de yok demiştir birileri. Lewandowski istemedim dedi ya diyor. Kısacası Fatih Terim'in cezası verilmeden ertelendi. Bir daha yaparsan verilecek dendi. Ben öyle biliyorum demiş. Şeyi mi? O erteleme olayını mı söylüyorsun güzel insan? Festina Lente. Rumuzu böyle. Ne demekse. Ali Keleş. Adam kibirli. O yüzden öyle konuşuyor demiş Sergen Yalçın'la ilgili. Cihan bende yok. Sergen Yalçın bende yok demiş. Peki. Yavaş yavaş programı noktalayacağız. Yaklaşık 50 dakikadır reklamsız gidiyoruz. Hani sizlerden gelen mesajlar alıyor. Onlara da bakmaya çalışıyoruz. Ne demiş? Abi Mbappe şovunu yapıyor. Benim kaplumbağam demiş. Kaplumbağam. Ya bu Dünya Kupası'nda herhalde şey oldu. Yani Dünya Kupası'nın en çok kazananlarından biri Mbappe desem çok da yanılmış sayılmam. Ha, maddi olarak demiyorum. Zaten o noktada kazancını kazanmış biri. İmajdan bahsediyorum. Mesela özellikle bir Paraguay maçı vardı, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Hani kendisine gerçekten çok iğrenç davranışlar yapıldı. O bütün o iğrenç davranışlara karşı böyle gülüp geçti. Oyunun birçoğuna odaklandı falan böyle. Onun için artı oldu. Hani ben son zamanlarda böyle işte şımarık, sorunlu, bencil falan gibi düşünüyordum ama en azından benim gibi düşünen birçok insanın kafasında bu imajı da biraz böyle azaltmış oldu. Yani her şeyi bir yana boşver da saha içini falan. Bu general kıyafetleriyle olan caps'leri var ya sosyal medyada, önüme düşüyor Mbappe'nin. Ya beni inanılmaz güldürüyor. Sizin de sosyal medyada muhakkak önünüze düşüyordur. Yani adı diktatöre çıktı. Milli takım arkadaşları da kendisine işte bu Afrikalı diktatörün ismiyle hitap ediyor. Mobutu muydu? Mobutu diyorlar falan böyle. Yani Mobutu Mobutu deyip sesleniyorlar çocuğa. Adı artık Mbappe değil. Bir de yani Paraguaylılar kendisini çok dövdü ya. Çok tekme tokat dövdüler yani. Futbol dışında her şeyi yaptılar. Durdurmaya çalıştılar ama beceremediler. O zaten maçın ardından Paraguaylıları da çok saydırdı yani. Cihan Bey, Münih bende yok derse. Bir saat daha devam etsen olmaz mı demiş. Sağ ol Nurullahçım, eksik olma. Çağatay Çıtlak var. O da güzeldir. O da güzel yapar. Az sonra 9 dakika sonra. Canımsın. Cihan, Trabzonspor kapalı kutu oyuncular alıyor. Kutusu açılmamış iPhone'lar gibi. Valla üf, Trabzonspor bir şey değil mi sana? Yani iyi giriş yaptı. Hızı da kesmiyor. Geçenlerde de işte bir hafta önce de 2-3-4 oyuncu açıkladı. Özür diliyorum. E işte şimdi gitti Yeşilburun'dan o çocuğu transfer etti. Aralı da bugün bitirecekler falan. Gerçekten başarılı. Şu ara başarılı yönetiliyorlar. Hani başarılı olup şampiyon olmaları başka bir şey. Ama böyle orta ve uzun vadede herhalde Türk futboluna bir şeyler katacaklar aldıkları oyuncularla. Bakalım neler olacak, merak ediyorum. Ne demiş? Candaş bilerek yapıyor. Prim kasmak, izlenme gibi olaylar için. Aynısını Atakan Kurt da yapıyordu. Her gelene Sergen Yalçın'ın anısını anlattırıyordu zorla demiş. Hatırlayalım, Sergen Hoca gece yarısı Beşiktaş teknik direktörü oldu. Sabaha kalsa Fenerbahçe teknik direktörü olacaktı. Acaba ne olurdu? Bir şey olmazdı. Ya bir şey olmazdı yani. Sonuçta Beşiktaş'a geldi. Orada şampiyonluğunu aldı ya. O zaman da Beşiktaş efsaneliğinden silinirdi yani. Şimdi Cenk Tosun'a yaptılar ya, çocuğun da bir suçu günahı yok ya. Yani çocuğa para vermediler, o da gitmek zorunda kaldı. İşte camiasız kaldı falan dendi. Ya olabilir yani, bazen oyuncularla tribünler arasında sıkıntılar yaşanabilir. Ama mesela ben futbolcu olsaydım, evet belki şimdi konuşuyoruz ama ya belki o an kendini tutamayabiliyorsun. Mesela Sergen Yalçın'ın tribünlere yaptığı bir el işareti vardı. Ben onu mesela zihnimden hiç atamıyorum, anladın mı? Bazı Beşiktaş taraftarlar da bunu atamıyordur. Yapmayacaksın. Yapmayacaksın o hareketi Beşiktaş tribünlerine. Tamam, gençti falan, eski zamanlar. Ama yaptın mı? Yaptın. İşte maalesef. Abi Yeşilburun Adaları'ndaki o kaleciyi transfer ettiler Beşiktaş'a. İnan ki şu an Beşiktaş'ın kalecisinden daha çok iş görür demiş. Bozinya'yı mı diyorsun? O kulüpsüzdü biliyor musun Dünya Kupası'na geldiğinde? Yani takımının, yani ülkesinin adeta bir ikonu haline geldi Bozinya. Maçtan sonra işte Yeşilburun Adalı oyuncular böyle yere falan yatıyordu. Gitti onları falan kaldırdı. Ve kahraman gibi karşılandılar. Şu an itibariyle de 27 milyon takipçisi var. Turnuva başlarken 50 bindi. 27 milyon takipçi yapmış Vozinha. Çok da böyle sempatik bir kaleci. Oynar. Bence de rahat oynar. Messi'nin topları falan iyi çıkardı. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Ben yavaş yavaş vedamı gerçekleştireyim. Transferler nerede demiş Ali Yağızan, kızmış. Ali işte Dünya Kupası'nı bekleyeceksin. Galatasaraylısın herhalde. İşte Bruno Fernandes, Can Uzun olayları var. İşte Fenerbahçe Greenwood'u bekliyor. Onlar var. Yarın sezonu açacak Galatasaray. Ona ardından da işte Avusturya kampı falan yapacak. Beklemedi Galatasaray yönetimi. Şu an için bir hareketlilik yok. En yakın isimler işte Bruno ile Can. Görüşürüz arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Sosyal medya Cihan Dişli takip ederseniz ben de sizi takip ederim. Hoşça kalın. Yarın saat 12'de buradayız.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu sona erdi.
2: Reklam.
3: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterileri.

0: Bankası.
1: Reklam bitti.
2: Kim ne dedi?
3: Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
4: Merhabalar.
3: Dünya Kupası serimizin 4. bölümünde birlikteyiz. Son 32 turu hocam geride kaldı. 16 maç izledik. Birçok drama yaşandı. Son dakika golleri fazlasıyla öne çıktı. Sürprizler oldu. Büyük takımlar elendi. Seri penaltı vuruşları, geri dönüşler, son dakikada iptal edilen goller. Her biri diğerinden daha duygusal sonuçlar olan eşleşmeler. Ama bu sabaha karşı neredeyse Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden, belki de en büyük sürprizi yaşanıyordu. Hangi maç favorinizdi sizin?
4: Açıkçası her maçta birbirinden daha hareketli ve enteresan geçti. Hep söylediğimiz bir cümle de bence kendini tekrardan buldu. Her maçın kendine ait bir hikayesi var. Şimdi Brezilya, Japonya'ya bakıyoruz. Uzatma dakikalarında sonuçlanıyor. Almanya'ya bakıyoruz Paraguay'la.

0: Maya eleniyor. Orada belki bir sürpriz var diyebiliriz ama Hollanda Fas için aynı şeyi söyleyemeyiz. Çünkü Fas'ı daha evvel de söylemiştim. Fas iyi bir takım. Nereye kadar gider bilmiyorum ama ona pek sürpriz diyemem. Açıkçası ilk günden beri Meksika'ya da dikkat edilmesi gereken bir takım olarak bakıyorum. Ve tabii İngiltere'yle de eşleştiler. Tarihi statlarında oynayacaklar Azteca'da. İngilizler için de 1986 için bir nostalji olabilir. Onlar da. Belki o revanşı alırız düşüncesi
1: Kötü
0: güle.
1: anıları silmek için bir fırsat olabilir.
0: Belki de ama agresif ve iyi pas yapan, oyunun iki tarafında iyi oynayan bir Meksika gördük şimdiye kadar. Kendi seyircisi önünde küçük de olsa bir avantajı olacaktır.
1: Hiç gol yemediler hocam.
0: O
1: Dört
0: da ayrı bir
1: maçta da.
0: şey. Yani o maç benim için çok dikkat çekici maçlardan biri olacak eşleşmelerde. Açıkçası burada en büyük sürpriz tabii olsaydı Yeşilburun olacaktı. Düşünebiliyor musunuz? Dışarıda yaşayan kendi vatandaşları kendi adasında yaşayandan daha fazla. 500 binden az belki o kadar nüfusları var. Dışarıda yaşayan Yeşilburunlular 500 binden daha fazla yurt dışındakiler. Dolayısıyla bizim Rodriguez de oralı
1: Evet,
0: biliyorsunuz.
1: geri.
0: Geri Rodriguez. O da girebilirdi, yedek soyunmuştu. Aile ve veya kültür bağlarını dünyada araştırıyorlar. Yani mesela Britanya adalarındaki
1: İrlandalı
0: İrlandalı stoper, babası oralı. Nitekim oradan, onun da hikayesi ayrı. Bir gün belki gireriz ona da. Bu bağlantıları bulmaya çalışıyorlar dünyada. Bayağı kafa tuttular. Messi'li neredeyse turnuvanın favorilerinden önemli öne çıkanı. Son dünya şampiyonunu hiç bir saniye onlardan aşağı kalır bir mücadele örneği vermediler. Çok da iyi oynadılar. İki de gol attılar.
1: kalecileri yine çok iyi bir maç çıkardı bu arada.
0: Kalecileri yine çok iyi bir maç çıkarttı. Yani sadece buna saygı duymak gerekir. Galip sayılır bu yolda mağlup gibi
1: Hikayesi.
0: bir hikaye.
1: Arjantin tarafından değerlendirmek ister misiniz hocam?
0: Ben onu şöyle düşünüyorum. Nasıl olsa ederiz, nasıl olsa geçeriz.
1: Çünkü maçtan önce hocam bu düşüncenizi destekleyecek Scaloni'ye Messi'yi kaç dakika oynatacağına dair sorular geldi. Mesela bir eleme maçı öncesi Dünya Kupası eleme maçı öncesi bana biraz garip gelmişti. Ve maç içinde de bunu hissettirdiler bence
0: Evet
1: biraz.
0: evet yani Arjantin başlayışı, oyunun devam edişi.
1: Bir de öne geçişi hocam.
0: Efendim?
1: Bir de öne geçtiler erken.
0: Evet ama belli ki mental olarak en iyi kura bize çıktı. Nasıl olsa Yeşilburnu geçeriz düşüncesi herkes de hakimdi. Bu da bir başka maça hazırlanmaları esnasındaki o mental konsantrasyonu, o disiplini, o mücadeleyi, hırsı göstertmedi maalesef. Şimdi bu tip maçları hep oynadık. En zor olan şudur. Hakikaten böyle ya bir rahatsınızdır. Ama bu rahatlık oyun başladıktan sonra bir paniğe dönüşür. Hele bir gol yerseniz o zaman ya böyle kolay değilmiş düşüncesini sahanın içerisinde aşabilmek çok kolay değil. Bu sefer oyuncu tepki vermeye başlar. Yani aşırı sertlik, itiraz, bundan dolayı sarı kart veya kırmızı kart görüp maçı çok kolay geçecek normal şartlarda. Eğer her maça hazırlandığı gibi hazırlanıp mental olarak ben bunu nasıl geçerim duygusundan uzaklaşsa basit ve rahat geçecek bir maçı kaos haline dönüştürebilir. Çoğu maçta da bu sıkıntılı bitmiştir sonuçta.
1: İkinci yarıdaki Lisandro Martinez golüne kadar hocam, Messi'nin sahada olduğu dakikalarda sadece Messi gol atmıştı Arjantin'de. Bir saygıyla bağımlılık arasında bir dengesizlik oluştu mu acaba Arjantin'de? Çok bağımlı gibi oynamaya mı başladılar Messi'ye?
0: Şimdi Messi'nin olduğu yerde bağımlılık olmaması mümkün değil. Yani bakınız bazen 1 metre yanındaki Messi açılmışsa ona veriyor. Halbuki Messi atak pozisyonda değil, rakip defansın önünde değil. Sadece yanında yarım metre 1 metre ve arıyorlar Messi'yi. Tabii bu büyük bir güvence ama tabii bazen de yanlış seçim olabilir. Etki altında kalıp diğer seçeneğe kullanmayıp o tarafa kullanabilir ama belki bu maç için bunları söyleyebiliriz. Genel olarak Messi'nin bağımlılık yapması kadar doğal bir şey yok.
1: İleriki maçlar için belki de bir mesaj oldu onları.
0: Tabii ki. Buradan doğru dersler çıkaracaktır Arjantin, inanıyorum.
1: Arjantin hocam Yeşilburnu geçerek Mısır'la eşleşti. Mısır'da penaltılarla Avustralya'ya geçmişti. Aslında son 32 turu çok yüksek İki penaltı vuruşu duygusal anlamda iki penaltı.

0: Serie penaltı vuruşuyla başladı hocam. Vuruşlarıyla. Aynı gece hem Almanya elendi hem Hollanda elendi ve bu yıllardır aslında süre gelen penaltı vuruşlarına yeni bir düzenleme getirilmeli mi tartışması da su yüzüne çıktı.
1: Şimdi her biten penaltılı elenen veya biten maçlardan sonra bir takım yeni kural teklifleri geliyor. Açıkçası baktım, okudum, bana hiç mantıklı gelmedi. Çok saçma geldi. Zorlama geldi. Şimdi bir tanesi diyor ki gol atıncaya kadar oynasınlar. Şimdi bu mahalle arasında top oynamıyorsunuz.
0: Amerikan kültüründe tabii
1: Eyvallah.
0: hocam
1: Bir
0: olunca.
1: tanesi diyor ki 18'in üzerinden şutlar çekilsin. Öteki diyor ki penaltılar bilmem başka.
0: Önce penaltı kullanılsın, sonra
1: Sonra oyun
0: oynanırsın.
1: devam etsin. Şimdi bunlar saçma artık. Hani bazısı şaka yollu gibi geldi bana ama bazı ciddi eleştirenler de var. Açıkçası şu konmuş kural yapılabilecek en iyi kural. Şöyle ki eğer bir şey yapılacaksa bence 2-15 oynanacağına acaba tek 20 mi oynanmalı? Çünkü 60'ar 70'er maç oynanmış bir liglerden gelen takımlar, ülkeler, oyuncular, hocalar veyahut yöneticiler, hakemler aynı zamanda. Bu yorgun dima, yorgun vücutla beraber en iyisini vermeye çalışan ülkeler. Şimdi o sıcakta 1.90 oynuyor, uzatmalarla yüzden aşağı biten yok neredeyse. Peki bir de 15'er dakika acaba bu beni ancak düşündürüyor. Ciddi düşünelim ne yapabiliriz ama bence en doğru kural şimdilik bu.
0: Zaten tarihte de çok önemli yeri olan bir kural hocam.
1: Yani hatırlarsanız Amerika'da futbol başladığı zaman hiçbir maç berabere bitmiyordu. Santra'dan 18'e kadar topu sürüp 18'e girmeden
0: Belli bir süre içinde
1: belli
0: atmak
1: bir
0: zorunda.
1: süre içinde atmak zorundasın saniyede. Bir takım illa kazanıyordu. Bu o değil ki bu. Yani 90 oynamış, 15'er oynamış, efendime söyleyeyim, penaltılara gelmiş. Artık burada yine kalecilerin rolü, yine oyuncuların rolü, yine hocaların rolü var.
0: Hocam siz tabii kariyerinizde penaltılarla alakalı çok olumlu da hatıralarınız var.
1: Olumsuz da.
0: Olumsuz da var. Altın gol mesela çok yeniden tartışmaya açıldı. Geri dönmeli mi diye. Altın golle biten bir maçınız olmadı ama bitebilecek bir maçınız oldu.
1: Oldu. Oldu.
0: 17 Mayıs 2000'de.
1: 17 Mayıs'ta oldu. Olabilirdi yani daha
0: Olabilirdi.
1: doğrusu. Şimdi açıkçası altın gole çok uzak değilim. Yani hiç olmazsa 30 oynamaz.
0: Olduğu anda değil mi?
1: Ondan olduğu anda ne kadar kâr ettiyseniz diye düşünüyorum ben. Ama ben sadece 15-15'ten ziyade bir 20 mi düşünmesi lazım diye
0: Onu
1: geliyor.
0: blok halinde bir 20 mi düşünüyorsunuz
1: Tek
0: hocam?
1: blok. Bir defa 20.
0: Orada tek kaleye artık kura şansına.
1: Evet,
0: Nasıl penaltı
1: kura.
0: vuruşlarını?
1: Penaltı da kura şansı. Biz de 17 Mayıs'ta penaltı. Bizim seyircimizin olduğu yerde para atışında biz kazandık. Bu genel olarak bir avantaj olarak görülüyor. Doğrudur da. Tabii penaltılar da bu oyun içinde olan bir şey. Kimi hazırlar, kimi hazırlamaz. Ben maçtan bir gün önceki antrenmanda veya 2 gün önceki antrenmanda penaltı atışları yaptıran bir hoca değilim. Benim oradaki dayanağım ya biz penaltılara kalmayı planlıyormuş gibi algılar oyuncu. Çok net. Acaba defans mı oynayacağız, acaba beraberliğe mi oynayacağız? Yani bunu anlatmaktansa ben hiç hani beni tanımalarına rağmen ne niyetli olduğumu bilmelerine rağmen acabalar sıkıntı yaratabilir. Ben bunu böyle ama düşündüm. Ama tersini düşünen de olur. Nitekim İngiltere'nin hocası Thomas Tuchel demiş ki ben hazırız biz. Baştan önce öyle bir beyanat
0: Evet.
1: verdi. Penaltılara hazırız.
0: Hocam biraz fazla gündem olmaya başladı gibi geliyor bana penaltılar. Avustralya-Mısır maçından önce de çok konuşuldu. Tuchel sizin söylediğinizi destekleyecek şekilde. Yani İngiltere tarih boyunca tabii çok dramatik penaltı vuruşları kaybetti.
1: Evet.
0: İtalya'ya kaybettiler,
1: Evet.
0: Almanya'ya kaybettiler, Portekiz'e, Arjantin'e. Basın toplantısında tabii ilk artık nakavtta işte eleme turuna çıkıldığında bu konu oldu. Sordular Tuchel'e de. Biz hazırız dedi. Declan Rice da biz İngiltere milli takım tarihinin en iyi penaltıcılarına sahibiz dedi. Yani bu basın toplantısında maçtan önce konuşulması sizde de tabii çok yakın biri olarak bana biraz garip
1: Ben
0: geldi.
1: yadırgadım açıkçası. Yani eğer şunu demek istedilerse biz maça zaten hazırız ama berabere biterse, olay buraya gelirse penaltılara da hazırız manasında söylemişlerse ona saygı duyarım. Ama direkt kastetmeden maçı penaltılara hazırız demek çok doğru olan bir şey değil. Ama birinci tezim sanki daha doğru gibi geliyor.
0: Evet, Tuhal çalışmalar da yaptık dedi hocam zaten.
1: Çalışmalar da yapılabilir.
0: Hocam peki yani hiç penaltı çalışmadık 2000 UEFA Kupası finalinden önce dediniz o zaman da. Yıllar içinde de tekrar edilen bir açıklama sizin tarafınızdan. Penaltılar o noktada yetenekten öte psikolojiyle mi alakalıdır?
1: Şimdi ben bunu derken 4 senelik bir takımın başındayım. Taktik anlayışımızı, sistemimizi ezbere oynuyoruz.
0: Yüzlerce antrenman izlemişsiniz.
1: Binlerce antrenman yapmışız. Oyuncularımı zaten ezberlemişim ben. Mesela Milan maçında ben Ümit'e attırdım penaltıyı. Hiç kimse beklemiyordu. Ama ben onu Ümit takımdan tanıyorum. Ta Afyonspor'dan almışım. Oradan tanıyorum. Ümit Davalay. Şimdi sonuç olarak bildiğim bir şey. Buna rağmen o esnada yani maç bitti, penaltılara kaldık. Geldik penaltıcıları tespit etmeye. O anda da çok güvendiğin bir oyuncu atmayabilir. Kendini iyi hissetmez. Anlatabiliyor muyum? Bu hem psikolojik hem fizyolojik bir olay. Yorgundur, bitiktir fizik olarak. Dönersiniz bu tarafa bakarsınız belki o da kendi savaşını kazanamamıştır kafasındaki. Atayım mı atmayayım mı kaçırırsam atarsam. Dolayısıyla psikolojik de diyebiliriz, fizyolojik de diyebiliriz. Ama genel olarak kritik bir karardır.
0: Hocam futbolculuk döneminizde büyük bölümünü stoper olarak oynadınız kariyerinizde.
1: Libero diyelim.
0: Libero olarak oynadınız. Ama çok da penaltı kullanan bir liberoydunuz. Evet, evet. Yani o kale küçülür mü hocam gerçekten gittikçe?
1: Vallahi küçülür. Küçülür. Atan için çok kolay bir şey değildir. Çünkü karar size kalmış. Ben onun için hep derim ki yani muhakkak kalecinin kurtarması çok önemlidir ama atan oyuncu da 7-32'ye atamıyorsa kaçıran da budur yani. Anlatabiliyor muyum? Ve çeşitli kurallar da geldi. Çizgiye basmadan daha önce çıkamazsın, içeri gidemezsin, ne bileyim bir sürü.
0: Direğe dokunmama.
1: Eyvallah. Dolayısıyla yani penaltı başlı başına bir sorumluluktur, önemli sorumluluktur. Bana kalırsa şöyle bir penaltıyla ilgili bir düşüncem var. 1-0 kazandınız penaltıyla, ertesi gün gazeteler bile penaltıdan attığı golle kazandı der. Halbuki çok zordur. İki arkadaş konuşur. O ona kızdıracak ya. O ona der ki ya penaltıdan attınız zaten.
2: Reklam.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: Reklam bitti.
4: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem başlıyor.

Türkiye'nin Spor Radyosu 92.2 frekanslarından, Radyo Gol İstanbul stüdyolarından ben Çağatay Çıtlak. Takvimlerin 6 Temmuz 2026 pazartesi gösterdiği bir günden ve Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemden hepinize merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Sizlerden 3-4 gün ayrı kaldım ama bu süre zarfında da Instagram üzerinden de birçok mesaj aldım. Yani çok da yalnız hissetmedim açıkçası kendimi. Her bir mesajınız, her bir nasılsın deyip hatırımı bile soran, benimle aynı duyguda buluşan Radyo Gol'ün en güzel insanlarına, en içten dostlarına ve en kıymetli paydaşları olan sizlere, ayrıca bana yaşattığınız tarifsiz mutluluk için binlerce teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız ve iyi ki bu yolculukta hep birlikteyiz. Yine yeni bir hafta. Takvim sadece yeni bir haftayı göstermiyor. Yeni umutları, yeni fırsatları ve yeni başlangıçları da beraberinde getiriyor. Ben hep böyle baktım hayata. Sizler de geçen haftanın yükünü geride bırakın. Bu haftaya inançla, gülümseyerek başlayın. Çünkü bazen hayat en güzel sürprizlerini tam da vazgeçmek üzereyken getirir. Hatta Allah bir şey istediğinizde kullarına 3 şekilde cevap verirmiş. Birinde evet der, dilediğin her şeyi hemen verir. İkincide hayır der, daha iyisini, size faydalı olanı verir. Ama üçüncüde bekle der, sabrınızı ölçer ve en mükemmelini en mükemmel vakitte ve en güzel şekilde verir. Neyse, sözü daha fazla uzatmadan sizlerin bir haftadan beri beklediği, söyleyecek sözü olanın mikrofona uzanacağı gün bugün, o gün işte bugün. 0212 273 10 10 eski fonumuzda artık gelirse onunla birlikte başlayalım. Bir daha baştan bir fonu alabilirsek eski fonumuzla. 0212 273 10 10 0212 273 10 10 haydi şimdi arayın, bizlere ulaşın, canlı yayında sesinizi, fikirlerinizi, düşüncelerinizi tüm Türkiye'ye ve yurt dışından bizleri dinleyen tüm gurbetçilerimiz de duysun. Ne zaman yayına bağlanacağız, ne zaman sesimizi duyuracağız?

Ne zaman telefon alacaksın hocam diye soranlar, işte beklenen an geldi. Şimdi telefonlarınızı elinize alın ve 0212 273 10 10'u tuşlayın. Sadece bu kadar. İster Dünya Kupası ile ilgili görüşlerinizi, ister gönül verdiğiniz tutkuyla bağlandığınız renkleri, isterse yapılmasını istediğiniz transferleri Çağataş Tlak'la 4 Büyük Gündem'de Söz Milletin köşesinde bizlerle paylaşın.

0: Telefonlarımız bir an bile boş kalmasın, ama ben telefon etmek istemiyorum, canlı yayına katılmak istemiyorum diyenler için de Instagram üzerinden Çağatay Hoca adresinde yazabilirler, transferleri değerlendirebilirler. Futbol konuşmak isteyen herkese kapımız sonuna kadar açık. Unutmayın, bu arada unutmayın demişken ben de sizlere bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yarın sabah saat 10 ile 11 arası, yarın sabah saat 10 ile 11 arası Habertürk ekranlarında HT Spor'da sevgili Ayça Kaçmaz'ın canlı yayın konu olacağım. HT Spor YouTube'a o saatte yorum yapan herkesin kaydını da ismini de alıyorum. Çünkü onlar benim başımın üstünde yeri var. Mesajlarıyla bana destek olan, yalnız bırakmayanlara da ayrıca hediyelerim olacak. Bunu da unutmayın, sözüm sözdür. O zaman ilk bağlantımızla başlayalım. Tabii bunu her yayın öncesi sizlerden önemli bir ricada bulunarak yapmam gerekiyor. O da fikirlerinizi, görüşlerinizi bizimle paylaşırken her zaman olduğu gibi saygı ve sevgi çerçevesini koruyarak, kırmadan, incitmeden konuşmamızı özellikle rica ediyorum. Unutmayalım ki farklı düşüncelerde programımızın zenginliği, ama üslubumuz her zaman seviyeli olmalı. Lütfen kimseyi hedef almadan, hakaret içermeden, nezaketle fikirlerimizi ifade edelim. Çünkü bu mikrofon herkesin kendini rahatça ifade edebildiği ama aynı zamanda birbirine de saygı duyduğu bir platform. O yüzden çok fazla sözü uzatmayalım. Sözü olan arasın. Keyifle dinleyelim. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin Köşesi için mikrofonlarımız açılmıştır. Hoş geldiniz diyoruz ve 0212 273 10 10'da sonu 31 ile biten dinleyicimizle ilk bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Selamünaleyküm. Çağatay Hocam hoş geldin. Hayırlı tatillerden hoş geldin abim.
0: Çok
1: teşekkür kavuşturana.
0: Çok teşekkür ederim Hüseyin Mecid. Nasılsın? İyi misin?
1: Abi çok teşekkür ederim abim. Sen iyi, sen de iyi. Abim bu arada Yunus tarafın Taneye'nin eşi Ahmet olacakmış. Ona da çok selamlar olsun. Geçmiş olsun. Abim seni seviyorum. Şükür olsun Rabbime. Kavuşturdu bizi tekrar.
0: Allah razı olsun. Allah razı olsun Hüseyin Mecid. Çok teşekkür ediyorum. İlk bağlantımızda seninle yapmış olduk. 0212 273 10 10'da şimdi bakıyorum ben de. Instagram üzerinden mesajlarınız da geliyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin mesajlarına da ayrıca teşekkür edeceğim. Burada Emre Bey var. Metin Türkoğlu, Sedat Aydın, Uğur Çalık, Hakan Ogündür, İbrahim Sontaş, Bayram Olcay, Ercan Çağlar. Hoş geldin mesajlarını yollamışlar. Nuri Karaköse çok çok teşekkürler. Yunus Bey'in eşine de acil şifalar diliyorum. Ve sonu 58 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim. İyi haftalar dileyelim. Hoş geldiniz Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin Köşesi'ne.
2: Abi iyi yayınların olsun. İyi haftaların olsun herkese. Ataşehir'den arıyorum Fatih'i. Geçen hafta da aramıştım. Öncelikle ben Dünya Kupası'nda oynayan, yani şu an olan takımların yerinde olayım, direkt Dünya Kupası'ndan çekilirim. Yani bu kadar bariz, bu kadar paranın esiri, bu kadar güce takılmış bir Dünya Kupası olamaz. Yani bu Dünya Kupası değil, bence bu komedi kupasına döndü. Yani kırmızı kart görmüş bir oyuncu maça bir gün kala kırmızı kartı iptal oluyor. Yani gerçekten FIFA... Yani resmen Amerika ne isterse ben onu yapacağım burada diyor. Yani gerçekten 3 ülkenin Dünya Kupası olarak açıklandı. Bu Kanada, Meksika, Amerika, ama toplasan 10'ar maç oynanmadı diğer ülkelerde. Infantino'nun da bir an önce bence istifa etmesi gerekiyor şu karardan sonra. Yani dünya futbolu böyle yönetilemez. Böyle 3-5 kişinin esiri haline getirilemez. Gerçekten yazıklar olsun. Ben normalde Belçika'yı da çok seven biri değilim, ama inanın şu an Belçika'nın Amerika'yı yenmesini, Türkiye'nin şu an yani başarılı olması kadar istiyorum noktasına geldik gerçekten. Yani yazıklar olsun yani. Hani biz hep diyoruz ya artık dünyada bahis başladı. Futbol gerçekten bahis başladıktan sonra futbol artık yani paranın esiri oldu diyorum ben hep. Haklı çıkma yani, gün geçtikçe de haklı çıkıyoruz. Yazıklar olsun. Bir de Fenerbahçe yönetimine bir böyle yani sistemim olacak Fenerbahçeliyim. Ya bu kadar transferleri bu kadar saklamak yani nedir? Mesela şimdi biz hani biz de bir heyecanlanmak istiyoruz. Yani ne bileyim bir forma alacağız. Hani heyecanlanmak istiyoruz ya. Belki bir isim

0: duyarız. Hani form almak için beklerim yani o ismin gelmesi için. Yani çıkıp birilerini böyle yalanlamak falan Fenerbahçe bunlarla uğraşmamalı yani. Gazeteci de işini yapacak yani. Gazeteci illaki bir isim belirtecek yani. Bugün Yağız Sabuncu olduğunu yalanlamak falan da hoş şey değil bence. İki gün önce çocuğu oldu diye bir şeyler yolluyorsun. Yani Fenerbahçe'nin medyayla da bence barışması lazım belli yerlerde. Yani bu kadar kötü olmaya gerek yok. Biz bir an önce de transferlerin gelmesini istiyoruz ama dediğim gibi ya Dünya Kupası'nı bu saatten sonra inanın izlemeyi düşünmüyorum. Sadece Fas maçını izleyeceğim. Yani yazıklar olsun ya. Bizi futboldan soğuttu FIFA, UEFA ya. Teşekkür ederim abi.
1: Görüşmek üzere Fatih Bey. Çok teşekkürler. Yayınımıza katıldığınız için 0212 273 10 10 çok çok mesaj geliyor, onlara da bakacağım hiç merak etmeyin, ama dinleyicilerimizi bekletmemek adına sonu 03'le biten dinleyicimize devam edelim. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk abi, nasılsın, iyi misin?
1: Çok teşekkür ediyorum, tanıyalım lütfen sizi.
2: İsmim Furkan, İstanbul'dan tanıyorum.
1: Bir daha alabilir miyim, tam anlayamadım.
2: İsmim Furkan, İstanbul'dan arıyorum.
1: Buyurun Furkan Bey, hoş geldiniz, iyi haftalarınız olsun inşallah.
2: İyi haftalar diliyorum, sağ olun. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak transferlerle ilgili bir endişelerimi dile getirmek için katılıyorum. Yani şimdi geniş bir kadroya sahibiz. Taliskasından tutun, ön ucundan, defans kalesinden tutun daha doğrusu. Forvet'e kadar, forvet hariç geniş bir kadroya sahibiz. Ama oyuncu almamız gerekiyor. Oyuncu almak için de transfer yapmamış. Mevcuttaki oyunculardan satış yapmamız gerekiyor. Mevcuttaki oyunculara baktığımızda takımdan gönderilmesi gereken net 7-8 tane topçu var. Ve 7-8 tane topçu şu ana kadar hiçbir şekilde gönderilmiyor, transfer yapılmıyor. Bir Ake'yi aldık, bir Vedat Muriç'i zaten almıştık. Vedat Muriç de maça çıkmadan sakatlandı. Yani bir Fenerbahçe olarak çok endişeliyim yani forvet hattında da. Ya Greenwood konuşuluyor, Greenwood'u da alsak tabii ki de iyi olur. Ama sağ kanatta baktığımız zaman Oğuz Aydın, Nene, Musabba gibi oyuncular var. Ne yapacağız bilmiyorum. Bununla ilgili bilgi sizin görüşlerinizi almak istiyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bununla ilgili görüşlerimizi de tabii ki paylaşırız ama bugün mikrofon sizde. Önce sizler konuşun, sonra biz en son konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için Furkan Bey.
2: Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Hoşça kalın. Yine sıradan devam ediyoruz. Sonu 38'le biten dinleyicimiz var. 0212 273 10 10'da Söz Milletin köşesinde. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba. Kolay gelsin.
1: Çok teşekkürler. Buyurun.
3: Herkese iyi günler diliyorum. Hayırlı günler olsun. Hayırlı haftalar olsun şimdiden. Ya Çağatay Hocam, şimdi konuşmak gayetten heyecan veriyor bize. Kusura bakmayın, böyle heyecanlandım.
1: Estağfurullah. Biz heyecanlanıyoruz sizin sesinizi duyduğumuz zaman. İsminizi de alabilir miyiz?
3: İsmim Engin.
1: Buyurun.
3: Fenerbahçe taraftarıyım. Ben öncelikle bu Dünya Kupası ile ilgili konuşmak istiyorum. Öncelikle bizim milli takımımızı konuşmak istiyorum. Verdikleri mücadeleden dolayı onları şu ana kadar bize bu mücadeleyi, bir Dünya Kupası'na katılmayı başardıklarından dolayı kendilerine tek tek teşekkür ediyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani oraya katılmak gerçekten büyük bir olaydı, büyük bir gururdu. Bize büyük bir sevinç yaşattılar. Oradaki durumumuz kötüydü. Paraguay'dı, Avustralya'ydı. Onlara karşı hani aslında bir şey söyleyeyim mi? O adamlar çok açık top oynamadılar. Biz açık top oynayan ülkelere karşı gerçekten güzel top oynuyoruz. Adamlar bir gol attılar, ondan sonra yattılar, geriye yaslandılar. Biz ancak öyle çözebildiler. Ama tutup da dediğim gibi bize karşı açık top oynasalardı, Kerem'di, ondan sonra Kenan'dı ya da diğer Barış'tı, bu tip arkadaşlarımız inanın var ya, orada daha fazla gol atabilirlerdi. Amerika maçını da insanlar küçümsüyor ama Amerika ile oynuyorsunuz. Oradaki bir global takımla oynuyorsunuz. Hani 9 tane oyuncuları yokmuş. Abi ülke takımıyız ya. Hani atacağız tabii ki. Tabii ki bunları yapacağız. İkinci olarak da Fenerbahçe'nin bu kadar transferleri gizlemesi, transferlerde gerçekten biraz önceki arkadaşınız söylediği gibi ya coşmak istiyoruz. Tamam anladım, Lokman transferinde her şey ayyuka çıktı, bir anda olmadı gitti. Ya da başka bazı transferlerde olmadı, araya birileri girdi falan dediler ama ben şunu söylüyorum. Tamam gizliyorsunuz da ya insan bir ucundan azıcık bir şey gösterir ya. Yani bir heyecanlanalım istiyorum. Gerçekten bu sene o sene olsun istiyorum ya. Yani bu kadar hocam. Çok teşekkür ediyorum şimdiden.
1: Ama
3: çok
1: bu sene herhalde güzel bir lig izleyeceğiz. Dört büyükler açısından çok da güzel transferler geliyor arkaya. Belki 4 takımın da hani şampiyonluk anlamında sonuna kadar ligi götürebilecekleri bir lig inşallah olsun diyoruz.
3: Çok teşekkür ediyorum. Bu arada bir şey daha söyleyebilir miyim?
1: Tabii ki.
3: Ben bir Fenerbahçeliyim. Basketbolu da çok iyi takip ediyorum. Beşiktaş'ın Euro Lig'e girmesini inanın o kadar mutlu oldum ki anlatamam. Çok sevindim ya. Yani 3 Türk takımı şeyde olacak, Euro Lig'de olacak artık. Ve Beşiktaş gerçekten çok güzel basket oynuyor.
1: Peki çok teşekkürler.
3: Çok güzel basketbol oynuyor. Çok teşekkür ediyorum hocam. Zamanınızı aldım ama.
1: Estağfurullah, biz mutlu olduk. Görüşmek üzere. Zaman ilerlemeye devam ediyor. Hiç merak etmeyin. Ardı arkasına bütün telefonlarımızı alacağız. Bu arada Instagram üzerinde Çağatay Hoca adresini takip eden Kamil Taşhan, Mahmut Akkuzey ve Ferhat Ünsal Beyefendi'ye de çok teşekkür ediyoruz. Sonu 17 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk Çağatay Hocam. Nasılsınız? İyisiniz umarım.
1: Çok teşekkür ederim. Tanıyalım lütfen sizi.
4: Ömer, ben İstanbul'dan arıyorum abi.
1: Buyurun Ömer Bey.
4: Önder Hocam'a çok teşekkür etmek için aradım. Son zamanlarda ihtiyacımız olan bir transfer politikası yürüttüğünü düşünüyorum. Gelmesi muhtemelen henüz resmi olarak açıklanmadı ama en azından kaleye Nübeli alarak, Salih Özcan'ı alarak ve inşallah olur Trossard'ı alarak Beşiktaş'a bir seviye atlatacağını düşünüyorum. Çünkü uzun zamandır sol açığımız yoktu. Böylesine etkili bir sol açık izlemek bize keyif verecektir diye düşünüyorum. Diğer yandan da Serdal Dalı'ya sistemimi belirtmek istiyorum abi. Geldiğinden beri bir transfer politikası çizgisi belirleyemedi. İlk geldiğinde yatırım olarak iki tane genç topçu aldı. Ondan sonra döndü. Ya biz kaliteli oyuncuyu alalım, parası neyse verelim, seviye atlatalım diye. Abraham Orkun transferlerini yaptı. 6 ay sonra Abraham'ın maaşı çok yüksek diye gönderdi. Yerine düşük maaşlı yüksek bonservisli oh aldık. Şimdi 6 ay daha geçti aradan. Ya biz böyle yapamıyormuşuz. Tekrardan yüksek paralar verip işte Vlahovic'i alalım, Trossard'ı alalım dedi. Bunun hangisi doğru? Yani iki farklı bir transfer politikası izliyor. İkisine de doğru diyor, ikisine de doğru dememizi bekliyor.
1: Size göre hangisi
4: bir
1: doğru?
4: Bir taraflı olarak abi şu an Beşiktaş'ın ihtiyacı olan Trossard'sa Trossard'ı alacak. Vlahovic'se Vlahovic'i alıp gideceğiz. Burada ekonomiyi nasıl yöneteceğimiz önemli. Kaç paramız var biz onu bilmiyoruz. Dikili taşı da satıp oradan gelecek parayı transfer yatıracağım. İyi bir kadro kuracağım dedi. Şu son transfer dönemi hariç yani Nübel'in, Trossard'ın, Salih Özcan'ın filan maaşlarını, bonservislerini saymadan bu zamana kadar harcadığı parayla dikili taştan gelen ve gelmesi muhtemel paranın fazlasını harcadık. Ama şu an kamptaki kadroya baktığımız zaman 15-16 tane altyapıdan topçu var. Hadi Orkunlar falan gelecek. Kadroyu bir nebze toparlayacağız ama ilk 11 çıkaramıyoruz. Transfer yapmazsak. Biz bu kadar parayı harcadık. Dikili taştan para gelse yine kapatamıyoruz. Nasıl bir politika?
1: Evet, zaten zaman da daralıyor. Beşiktaş'ın maçı da var, o Avrupa Kupası.
4: Yani şunun şurasında kaç gün sonra, o 20 gün sonra şey yapacağız, maç yapacağız. O daha kamp görmediz. Orkun hocanın taktiğine yeni bir şey getiriyor bize Beşiktaş'a. Ve oyuncular şu anda bunu bilmiyorlar. Gelecekte transferlerde Beşiktaş'ın mevcut oyuncuları da, Dünya Kupası'ndan gelecek oyuncular da bilmiyor. Ne oynayacağımızı bilmiyoruz. Bekleyip göreceğiz. Bir sistemim daha var. Başkan her yerde açıkça şunu söylüyordu. Benim Quaresma zamanından kalan 7 milyon 10 milyon dolar alacağım vardı. Hibe ettim, hibe ettim, hibe ettim. Her yerde bunu deklare etti. En son divan kurulu toplantısında bir divan kurulu üyesi Serdal Adam'ın gözlerinin içine bakarak Ahmet Nurçebi'nin beyanını söyledi. Biz Serdal Adalı'ya bu 10 milyon dolar karşılığında 10 senelik loca verdik. Doğru mu değil mi? Siz hibe ettiğinizi söylüyorsunuz ama karşılığında 10 yıllık loca almışsınız. Doğru mu dedi. Başkan cevap vermedi. Paralı başkan gelsin diye naralar atan taraftarlara çok güzel bir örnektir umarım. Paralarını verirler, sonra giderler locayla bir şekilde paralarını geri alırlar. Olan Beşiktaş'ın borcunun katlanmasıyla olur. Çok teşekkür ederim abi.
1: Görüşmek üzere Ömer Bey. Yayınımıza da katıldığınız için teşekkür ediyoruz. 0212 273 10 10'da şu anda Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la birlikte 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin köşesinde sizler konuşuyorsunuz ve yine hiç vakit kaybetmeden sizlerin telefonlarıyla devam ediyoruz. Sıradaki dinleyicimizle devam edelim. Sonu 80'le biten Merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.

0: Hoş bulduk Çağatay abi. Siz de hoş geldiniz. Saatin nasıl geçti?
1: Gayet güzel geçti. Herkese tavsiye ediyorum. Tanıyabilir miyiz sizi?
0: Ben İstanbul Kasımpaşa'dan Fenerbahçeli'nin yaz günler öyle söyleyeyim. Ben sadece fazla vakit almayacağım. Yoğunsunuzdur illaki. Bu özellikle bu Galatasaraylı spor yazarlarına ve bunu serzenişte bulunmak için söylemiyorum ama mesaj attım sizden bir önceki arkadaşımıza, spiker arkadaşımıza cevap veremedi. Sizden cevap bekliyorum. Daha doğrusu mesajımı okumadı. Amerika'da işte bu futbolcu kırmızı kart gördü, iptal edildi. Peki bundan seneler önce Fatih Terim'in de ceza aynı şekilde olduğu, kırmızı kartı iptal edildi, cezası iptal edildi ve bir sonraki maça çıktı. Bunun hakkında yorum ve görüşlerinizi anlatırsanız memnun olurum. Özellikle bu Galatasaraylı arkadaşlar da bunu bilsin. Yani bu spor yazarlarından bahsediyorum. Taraftar bilinmemesi pek önemli değil. Spor yazarları, çünkü onlar göz önünde olmadığı için onların dedikleri yani pek şey siz söyleyin anlaşılmaz, ama bu radyolarda, spor programlarında olan arkadaşlar, özellikle bunları dinleyenler baksınlar, ondan sonra yorum yapsın. Diyor ki sabah mesela çıldırdım diyor. Nasıl diyor iptal eder kırmızı kartını diyor. Bu ülkede oldu bu kardeşim. Yanlışsam yanlış. Buyurun, teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Ne zaman olmuştu işte bu olay? Ben de bir araştıracağım çünkü.
0: Tabii internetten bakabiliriz. Zamanını bilmiyorum ama Fenerbahçe Galatasaray maçına çıkacaktı Fatih Terim. Cezalıydı ama iptal ettiler cezasını ve o maça çıktı Fatih Terim. İnternette bakın, Google'a yazın, muhakkak göreceksiniz.
1: Tamam, ben özellikle
0: yılını
1: araştıracağım.
0: Yılını hatırlamıyorum ama muhakkak var, bilginiz olsun yani.
1: Tamamdır. Görüşmek üzere.
0: Teşekkür ederim.
1: Hoşçakalın. İyi haftalar diliyorum. 0212 273 10 10'da telefonlarınızla canlı yayına bağlanmak isterseniz Söz Millet'in köşesinde telefon hatlarımız açık. Dileyenler Çağatay Hoca Instagram adresinden de bizlere ulaşabilirler. Bu arada gelen mesajlar çok biriktiği için okumak zorundayım. Hasan İlbaş'a çok çok teşekkürler. Hoş bulduk. İsimlerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Ahmet Ertaş'ı görüyorum. O da Fas'ı destekliyormuş. Gökhan Zan kırmızı kart görmüştü. İyi niyetten dolayı ertelenmişti demiş bir dinleyicimiz. Evet, Ömer Bey, Ömer Hocalar. Gökhan Zan'ın cezası ertelenmişti demiş İbrahim Özhan. Ben de bakacağım. Yine bakıyorum. Çağatay Hocam selamünaleyküm demiş. Aleykümselam. Bahçeli Evler'den Tatar Ramazan. Murat Özen ne diyor? Bağlantıya geçebilir misin? İlk transfer kaleci Nübel mi olacak? Kolay gelsin Çağatay Hocam demişler. Sizler de seviliyorsunuz. Çok çok teşekkürler. Aykut Bey'e teşekkür ediyorum. Sesiniz eskisinden de enerjik. Hoş geldin, sefalar getirdin demiş. Evet, böyle bir 3-4 gün tatil yapınca insana iyi geliyor. Yaşar Kut, çok çok teşekkürler. Evet, yediğin içtiğin senin olsun. Biz de çok özledik demişler, sağ olun. Yine bakıyorum, bir dinleyicimiz var ama Hasan Bey diyor ki, Hasan Karakaya ben, size Instagram'da ulaşmaya çalışıyorum, siz oradan mesaj atabilirsiniz diyorsunuz ama sanırım mesajlara bakmıyorsunuz demiş. Ben şimdi kontrol ettim, bir tanesi spama düşmüş çünkü benim bakmadığım ve cevaplamadığım asla bir mesaj olmaz. O yüzden sizle bağlantıya geçememişiz ama ben daha sonra size cevap olarak yazdım. Hasan Bey hiç merak etmeyin. Almanya'dan Bielefeld'den Okay Ersan, size buradan iyi yayınlar diliyorum. Galatasaray taraftarıymış. Her sene olduğu gibi biz taraftar yine transfer konusunda rahatsız oluyoruz. Neden bu kadar bekleniyor? Neden transferleri zamanda yapıp bunları bir an evvel takıma katılmıyor? 3-4 transfer gerekiyor. Orta saha, stoper, forvet, geç kalıyoruz yine. Evet, sanırım Okay Bey Trabzonspor'un Aral Şimşir'i büyük bir ihtimalle transfer ettiğinden dolayı o konudan bahsetmiş. Trabzon, Fenerbahçe ve Beşiktaş yine transferlerde hızlı başladı demiş. Ama tabii şu ayrıntıyı da göz ardı etmemek lazım. Galatasaray tüm takımlardan daha geç lige başlıyor ve daha hazır bir kadro olacak. O avantajla lige giriyor. Bunu da hemen hatırlatmış olalım. Bir araya gideceğiz. 0212 273 10 10, bir kere daha tekrar ediyorum. 0212 273 10 10'da lütfen telefonlarınızla canlı yayında bizi yalnız bırakmayın. Çünkü bugün o gün, o gün bugün sizlerin telefonla katılmak istediği ve ne zaman yayına bağlanacağız, ne zaman sesimizi duyacağız, ne zaman telefon

alacaksın diye soranlar, işte o fırsat bugün sizlerin eline geçiyor. Dünya Kupası ile ilgili görüşleriniz olur, gönül verdiğiniz tuttuğunuz takımlarla ilgili görüş ve düşüncelerinizi Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programında Söz Millet'in köşesinde lütfen bizlerle paylaşın diyor ve ufak bir araya gidiyoruz.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Reklam bitti. Yarış başlıyor.

ki Muhammed Mir Bilgin üzerinden indi safkının ve kontrolsüz bir şekilde 8 numaralı Surprise Me baksan uzaklaşıyor. Ters yön. Ters yöne doğru baksan uzaklaştı 8 numaralı Surprise Me. Şimdi tayı kontrol altına almaya çalışacaklar.

Evet, pistin dışına çıktı 8 numaralı Surprise Me. Pist dışında kontrol altına alınacak. Tay. Muhammed Mir Bilgin'de bir sıkıntı olmadığını belirtelim.

8 numaralı Surprise Me bakıcısı tarafından şu anda kontrol altına alındı. Pist dışında

0: bir numaralı Aurelia Blitz box dışındaydı. Şimdi Aurelia Blitz kulvarına yaklaştırıldı. Giriş hazırlığında bir numaralı Aurelia Blitz. 2 numaralı La Hoya, 4 numaralı Munesh, 6 numaralı Sam Jewel, 7 numaralı Sube La Marea, 9 numaralı The Future ve 10 numaralı Yosemite Girl box içindeler. 1 numaralı Aurelia Blitz box dışında 8 numaralı Surprised Me'de pist dışına çıkmıştı. Kontrol altına alındı bakıcısı tarafından. Herhangi bir bilgi geldiğinde anında paylaşacağız Tay'la ilgili. Şu an tekrar start makinesine doğru götürülüyor 8 numaralı Surprise Me, ekranlarınıza da yansıyor. ...8 numaralı Surprise Me'de box'a ulaştığında Aurelia Bliss'le birlikte yerini alacaklar ve Bursa'da günün 4. koşusu başlayacak.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam ediyor.
2: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de, evet, at yarışı birazcık uzun sürdü. O yüzden sizleri bekletmemek adına 0212-273-1010'da mesajlarınızla yine okuyacağım, hiç merak etmeyin, ama telefonlarınız var. Telefonlarınızda da bakalım merhaba diyelim. Ondan sonra da at yarışına bağlanırız. Sonu 903 ile biten muhtemelen Beşiktaşlı bir taraftarımız olabilir. Hoş geldiniz yayınımıza Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de Söz Millet'in köşesine. Evet, sonu 03'te biten dinleyicimiz. Alo. Merhaba, buyurun, duyuyoruz biz sizleri.
3: Merhaba Kenan, benim ismim. İyi yayınlar, nasılsınız?
2: Sağ olun Kenan Bey, sizler?
3: Çok şükür yaşıyorum. Ben bu yabancı konusu ve forvet konusu da, milli takımdaki forvet konusuna değinmek istiyorum. Bizim özellikle şu anda biliyorsunuz milli takımın bir forvet eksiği var. Biz ne birincilikte ne ikincilikte hemen hemen hiçbir takımda Türk forvet oyuncusu kullanmayıp milli takımı Türk forvet olmadığından yakınıyoruz. Yani o kadar komik ki, herhalde 3. ligden veya Almanya'dan, Hollanda'dan gurbetçi futbolcularla bunu tamamlamaya çalışacaklarını zannediyorlar. Sen bu çocuklara birincilikte, ikincilikte dahi, şu anda FETÖ'de birincilikte dahi hep yabancı forvetle oynuyor. 14 yabancı olsun, 12 yabancı olsun diyorlar. Yabancı futbolcuların çoğunu forvet bölgesine alıyorlar. Dolayısıyla o kadar payı verdikten sonra da teknik direktörler bir yerli forveti oynatma ihtimali olmuyor. Kadroya bile almıyorlar. Kadroya alsalar oynatamıyorlar. Dolayısıyla bunu yetişme şansı olmuyor. İkincisi de bu 14 yabancı, 12 yabancı sınırlamasıyla ilgili konuşacağım. Biz şimdi şöyle bir yanılgıya düşüyoruz. Yabancı futbolcular alıyoruz. 2-3 kat para ödüyoruz. Ama bakıyorum yorumculara, diyorlar ki yabancı sınırlaması gelirse işte Türk futbolcularına 3 kat para, 4 kat para verilir. Biz zaten yabancıya 3 kat para, 4 kat para vererek 15 milyon euroya şeyi ikna edemiyorlar, o getireceğimiz golcü futbolcu, şimdi ismi aklıma gelmeden. Dolayısıyla kendi ülkesinde 5 milyon almayan futbolcuyu biz 15 milyon euro verip Türkiye'ye getiriyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de futbolcu yetişmesini istiyorsak 8 futbolcu yabancı olmalı, ondan sonrası yerli olmalı ve şey kriteri, milli olmak kriteri getirmeli diyorum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok çok teşekkürler Kenan Bey. Bizleri aradığınız için 0212-273-1010'da yine canlı yayında sesinizi duyurmak isterseniz, mikrofonlarımız açık. Bize sıra gelmez diye düşünmeyin. aradığınız anda bile canlı yayına katılabilirsiniz. Şu anda Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'de Söz Millet'in köşesine Mehmet Uzunoğlan'ın güzel bir mesajı var. Vallahi ne yalan söyleyeyim, bir hafta olmadığında bu radyonun da tadı yok bizim için demiş. Çok teşekkürler. Bir de diyor ki Çağatay Hocam, Haaland nasıl bir gol attı? Her golcüyüm diyen de atacağı gol değil, kolay gelsin sana demiş. Mehmet Bey'e de ben buradan sevgilerimi, selamlarımı yollayayım. Aslında Haaland'ın golüne bakıldığında, İşte ilk baktığınızda yani bu gol yenir mi falan diye düşünüyorsunuz ama ayrı ayrı 2-3 tane açıdan daha geldiğinde bacak arasından geçip ve kalede de Alisson'un olduğu unutulmamalı. Hem direkten hem de kalecinin uzanamayacağı bir köşeye vurdu. Zaten kafayı da kafa golünde söylememe hiç gerek yok diyorum. Çok çok mesaj var. Hiç vakit kaybetmeden o mesajları da okumak istiyorum ama bir yandan sizlerden gelen The Toprakçı'ya teşekkür ediyorum. Instagram'da Çağatay Hoca adresinde beni takip alanlardan. Şu an çalışan emekçi dinleyicilerimiz var. Kartal'da, fabrikada beni, bizleri dinleyen Levent Güzel Ayakkabı'daki tüm çalışanlara kolay gelsin, Allah kolaylıklar versin diyorum Kartal'da tüm emekçilere. Çağlayan'da Berk Tekstil var, tüm çalışan arkadaşlara kolay gelsin dileklerimizi yollayalım. Nihat Şahin Bey'e de buradan selamlarımızı yollayalım. Araştırmayı yaparken Fatih Terim'den önce ve sonra kimlere yapılmış lütfen ona da bakın. Tabii ki Nevzat Bey. Ben...

0: Ben araştırma yaptığım zaman hepsine bakarım, hiç merak etmeyin. Evet, Haaland'ın attığı golden sonra tavrı gördünüz mü? Ben bu işi yaparım, futbol basit oyundur, siz zorlaştırıyorsunuz demiş dinleyicimiz. İsmine de bakalım. Eyüp Kaya, teşekkür ediyoruz. Bir dinleyicimiz var, sonu 0-2 ile biten, ona da merhaba diyelim. Atlar bu arada girdi mi? Girmemiş. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, ismim Ali.
0: Ali mi,
1: İstanbul'dan
0: Halil Bey
1: katılıyorum.
0: mi?
1: Ali.
0: Ali Bey, buyurunuz.
1: Ben bu Dünya Kupası'nda dikkatimi çeken birçok ülkede Fransa olsun, Belçika olsun, Hollanda olsun hep devşirme futbolcular var. Biz Türkiye olarak baktığımızda en çok mülteci alan yani yabancı vatandaş barındıran ülkelerden biriyiz Avrupa'da ama biz bir tane bile futbolcuyu hiç devşirme gibi bir durumumuz yok. Bunda bizim kurallar mı çok sert, buna geçiş izni mi verilmiyor yoksa altyapılarda bu yabancılara karşı, yabancı burada ülkemizde yaşayan yabancılara karşı bir şey mi var, blokaj mı var, ne vardır, neden burada hiç bir tane ya da iki tane ya da üç tane hiç altyapılardan yabancı oyuncu devşirme gibi bir durumumuz yok. Bu konuda bilginiz var mıdır? Bunu sormak istiyorum.
0: Ali Bey, böyle bir yasak yok. İstenilirse devşirme futbolcu da kullanılabiliyor. Türk milli takımımızda, hatta geçmişte ben Mehmet Aurelio'yu hatırlıyorum. O da
1: Evet.
0: devşirmeydi. Gayet de başarılı olmuştu. Ama yani futbolcunun en az 5 sene Türkiye'de futbol oynamış olması gerekiyor. Bunun haricinde başka bir şey yok zaten.
1: Peki, bu bütün dünya genelinde olan bir kural mı? 5 sene bu kural daha aşağı 1 yıla 2 yıla falan indirme gibi bir durumu oluyor
0: Onu
1: mu?
0: bilmiyorum.
1: Yok.
0: Belki ülkelere göre farklılık gösterebilir. Onu da notumu aldım. Ben bunu da araştıracağım.
1: Çünkü çok bakıyoruz yani diğer ülkeler patır patır neredeyse yarısından fazlası yabancı oynatabiliyorlar. Biz mesela bir dönem stoper sorunu yaşadık, bir dönem kaleci sorunu yaşadık milli takımımızda, bir dönem sol bek, sağ bek sorunları yaşadık. Şimdi de golcü sorunu yaşıyoruz ama ya bu kadar mülteci barındırıp da hadi biz Türk altyapıdan insan yetiştiremiyoruz ya yabancıları da mı yetiştiremiyoruz ya da bunlara karşı bizim kanunlarımız mı izin vermiyor? Bu konunun biraz şey yapılması gerekiyor, üzerine düşünmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ben 50 yaşındayım, bir tek Avrupa'yı hatırlıyorum. 50 yıllık bir şeyde. Yani mesela baskete bakarsak, voleybola bakarsak bunlar da daha rahat. Bunlar hepsi de dünya sıralamasında ilk üçteler. Yani
0: Evet.
1: bizim de bu konuda biraz daha şey olmamız gerekiyor diye düşünüyorum ben açıkçası futbolda. Nasıl yabancılara izin veriyorsak, yabancı oyuncu devşirme konusunda hele hele Türkiye'de yaşayıp da yaşayanları alsak sadece bunları devşirsek zaten altyapılarda izin versek onları da katsak bu durumlara bence daha faydalı olacak diye düşünüyorum.
0: Evet,
1: Bu
0: bu
1: konuda
0: arada
1: fikrimi beyan etmek
0: Nihat
1: istemiştim
0: Bey de
1: sadece.
0: aynı konuda bir mesajı var. Şu anda da bakıyorum ona. Şöyle yazmış. Çağatay Hocam diyor. Mesela diyor Almanya'da yabancı kuralı nasıl biliyor musunuz diyor. Şimdi şöyle bir genelleme yapıp aslında oradan bakmamız lazım. Bana göre aslında bugün sizler konuşuyorsunuz ama ben hani kendi fikrimi de beyan
1: Yok ben
0: etmeye
1: size
0: adına
1: de sorduğum
0: bir
1: için
0: iki
1: zaten.
0: cümlede söylemiş olayım. Biz her sene böyle yabancı kuralını devamlı değiştiriyoruz. 10 artı 4, 12 artı 2 işte devamlı değişiyor. Her sene değiştiği için bakın mesela Almanya'da en son 2006 yılında değişmiş yabancı kuralı. Yani 20 senedir değişmeyen bir kural var. Ancak değişmeyen kurallarla biz zaten bir yere gelebiliriz. Sadece bunu söylemiş
1: Ya
0: olayım.
1: bir de şu var bakın bir de saçmalık yani benim pek mantığımı almayan. Biz mesela şu anda Avrupa'ya UEFA'ya tabiyiz. Nedir? Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Kupası'nda, Konferans Kupası'nda takımlarımız oynuyor. Dört takımımız ya da beş takımımız bu bizim başarımıza göre artıyor, iniyor, çıkıyor. Peki bunun bize sabit bir kuralı var. Aşağı yukarı bir 15-20 yıldır belirli. Dört tane o ülkede yetişmiş oyuncu barındırmak, dört tane de altyapıdan oyuncu barındırmak. Geri kalanına yaş sınırı ya da herhangi bir şekilde uyruk sınırı koymamış. Bu kural bizim bütün takımlarımız tabi. Biz bu kuralı tanımıyoruz. Buna kendimize özgü bir tane kural çıkarmışız ve bunu sürekli değiştiriyoruz, sürekli oynuyoruz. Ya sonuçta sen bu kurala tabisin. Mecbursun takımlarımız mesela Galatasaray'a siz sınırsız da yabancı koysanız gene Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için bu kurala tabi. Buna göre ayarlamak zorunda.

0: Yani biz tekrar tekrar böyle bir zaten uymak zorunda olduğumuz bir kural varken, Avrupa Birliği kuralları gibi bir kural varken niye tekrar tekrar zorluklar çıkarıyoruz ya da değişiklikler yapıyoruz? Bunu da anlamıyorum ben açıkçası.
1: Evet.
0: Yani zaten bir kural var. Bu kurala uygun bazı şeyler yapabilirsiniz. Yani ne bileyim yaş sınırlamasında 4 mesela seneye 6 diyecek. 6 tane genci bizim şu anki ilk 11 serisinde oynatma şansımız ya da bulma şansımız zaten yok. Biz kuzey ülkeleri değiliz ki. Ya da kuzey ülkeleri gibi yarışmacı sürekli alıp üreten satan bir ülke değiliz. Öyle olacaksa zaten kuzey ülkelerinden takım satın alır takımlar.
1: Evet. Toparlamanızı rica edeceğim çünkü sırada bekleyen dinleyicilerimiz de var. Evet.
0: Yani ben bu kural varken zaten bu kurala uyumlu bir kuralın olması daha doğru diye düşünüyorum açıkçası.
1: Çok İyi çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Çok teşekkür ediyorum. Yine devam edelim. Bir yandan da mesajlara bakıyorum. Erhan Polat'a teşekkür ediyorum Instagram'da, Çağatay Hoca adresinde takipte bulunmuş. Yine buradan çok mesaj var. Ahmet Bey'in mesajı var. Ahmet Yürük diyor ki, Çağatay Hocam hoş geldin. Senden özellikle Beşiktaş'ın Salih Özcan transferini nasıl buldun? Bence en iyi transferi gibi duruyor demiş. Evet, o da bir yandan bana yazıyor. Ben Salih Özcan'ın diğer orta saha kombinasyonunda diğer futbolculara nazaran daha çok verim alacağını düşünüyorum Beşiktaş anlamında. Çünkü Orkun'la Salih oynadıkları zaman zaten milli takımda birbirlerini iyi tamamlayan iki tane karakterden örnek oyuncular ve beraber oynama alışkanlığı da fazla olduğu için birbirlerini de hani hem açık kapatma anlamında hem de neler yapabileceklerini daha önceden bildikleri için, beraber oynadıkları için, bu alışkanlığı kazandıkları için Beşiktaş'ın Salih transferi için çok önemli bence bir transfer yaptığını düşünüyorum. Ömer Demiral'a teşekkür ediyorum. Yine gelen mesajlardan. Vallahi hocam ırkçı değilim. Ayrıca siyahi insanları da severim. Ama Türk milli takımda yabancı ya da siyahi oyuncu görünce biraz içim burukuyor demiş. Devşirme derken hangi ülkelerden bahsediyor demiş. Eğer Fransa ise bir örnekse hepsi Fransa vatandaşı doğmuş futbolcular. Almanya'da aynı durum var. Yok eğer rengine bakılıp devşirmedir deniliyorsa bu aslında bambaşka bir tartışma demiş. Dinleyicimiz yine bakıyorum sizlerden gelen mesajları, isimlerinizi yazarsanız hani çok da ben zorlanmam. Ahmet Bozok, Çağatay abi kolay gelsin. Greenwood hakkında ne düşünüyorsun? Bence Osimhen'den sonra o etkiyi yaratacak tek oyuncu şu ana dek transfer gündemindeki. Vallahi ben bunu HT Spor'da da söyledim. Hani videolara da bakabilirsiniz. Bence çok ayrı bir seviye futbolcu Greenwood. Çok amaçlı da kullanılabilir. Yani Greenwood'u tartışmam bile. Çünkü Fenerbahçe'ye eğer gelirse seviye atlatır. Tek başına oyunun skorunu değiştirebilecek bir oyuncu diyorum sadece. Ağzına sağlık hocam, teşekkürler demiş. Ben teşekkür ediyorum. bir dinleyicimiz yanlış bir radyo yazmış. Harikasın yazmış. Çok teşekkürler ama isminizi de yazın ki böyle seni bekliyorum nickname'lerini ben okumak zorunda kalmayayım. 0212 273 10 10, bir yandan da telefonları tabii ki yayınımıza alacağız. Çağatay Hocam bu akşam ne izleyeceksin mesajları var. Tabii ki Portekiz İspanya maçını izleyeceğim saat 22'de. Dün gece Meksika İngiltere maçını izleyecektim. Saat 3'e hadi dedim biraz daha dayanayım izleyeyim ama maç 1 saat ertelenince artık o saate kadar dayanamadım. Çünkü heyecan da vardı. Bugün radyoda yayınımızı da yapacağız. Dolayısıyla erken de kalkmam gerekiyordu. O yüzden o maçı izleyemedim. Sonu 11 ile biten dinleyicimiz var. Merhaba diyelim, hoş geldiniz yayınımıza. 0212 273 10 10'da sizlerin telefonlarıyla devam ediyoruz. Hoş geldiniz.
2: Selamünaleyküm Çağatay abi, nasılsın? Sesini duymak güzel. Ben İstanbul'dan Ahmet Altaş abi.
1: Çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey. İyiyim vallahi. Siz nasılsınız? Sizin sesiniz de gayet iyi geliyor. Enerjik geliyor. Buyurun alalım düşüncelerinizi.
2: Abi ya Delsinmen futbolcu derken Romulo'nun ismi geçiyordu. Ne kadar doğru bilmiyorum. Yani forvet olarak. Bizim ülkemizde oynayan Lapzik'e gitmişti ya abi Romulo.
1: Evet evet. Göztepe.
2: Evet. Evet abi, forvet olarak onun adı geçiyor. Yani bilmiyorum yani şimdi nasıl yapacaklar, nasıl edecekler. 5 yıl oynama şeyi var. yoksa, garantisi varsa yani olmuyor gibi herhalde. Çünkü o bizim ülkemizde bir sene falan kaldı galiba. Bir de abi yabancı sınırıyla ilgili ben şöyle düşünüyorum. Ya şimdi abi 3 tane altyapıdan futbolcu olsun yedek kulübesinde. Yani dakika 65'ten sonra 2 tanesini oyuna alma zorunluluğu olsun. Yani yabancı serbest olsun ama 65'ten sonra oyuna alma zorunluluğu. Yani her takım bunu yapsa bence senede bir 3-5 tane çıkartabiliriz böyle altyapıdan yani her takımdan. Bilmiyorum, benim fikrim bu abi. Yani ben öyle düşünüyorum. Bir de abi altyapıda torpil olduğu çok belli. Neden diye sorarsam ben Galatasaray'dan örnek vereyim. Hamza Akman, Efe Akman, biz bunları yani sürekli izliyorduk. Yani diyorduk torpilli. İşte bize yok şöyle yetenekli, böyle yetenekli. Babasından dolayı orada duruyorlardı abi. Yani dediğimizde de haklı çıktık. Yani bilmiyorum abi nasıl olacak bu iş. Bir de abi Serdal kardeşimiz vardı Bağlanan. Efendim abi?
1: Yok, bir şey söylemedim. Dinliyoruz sizi Ahmet Bey.
2: Bir de abi Beşiktaşlı bir Serdal kardeşimiz vardı. Yani sürekli Osimhen'le Galatasaray'a eleştiri yapıyordu. Bir daha bağlanmayacağım falan dedi. Biz Galatasaray'la bağlanacağım. Onu kızmıştık. Ya bağlansın abi, o da bizim kimseye bir şeyimiz yok. Bağlansın, o da Beşiktaş'la ilgili görüşlerini bildirsin abi. Bak Beşiktaş mesela yeni hoca getirdi, yeni solbek getirdi. Beşiktaş'la ilgili görüşlerini bildirsin abi. Bağlansın o da. Yani bizim kimseye bir kişiliğimiz yok, şeyimiz yok. Sonuçta hepimiz insanız. Hepimiz kardeşiz abi. Futbol insanları birleştirir. Yani spor bir zevk de futbol.
1: Sporun
2: yani
1: birleştirici gücü.
2: Etmemek lazım. Anlayışlı olmak lazım abi.
1: Evet.
2: Öyle değil mi abi?
1: Öyle. Sporun birleştirici gücü, buna diyoruz zaten Ahmet Bey.
2: Tabii abi. Ya biz ona kızdığımızda yani şeye bağlanıyordu. Doğan abiye bağlanıyordu. Sürekli Galatasaray'ı eleştiriyordu. Osimhen'i sana bağlanıyordu. Sürekli eleştiriyordu. Ondan dolayı kızmıştık ama yani bağlansın o da abi yani. Dinleriz. Onun görüşlerini de dinledik. Yani ama yapıcı olması şartıyla abi.
1: Peki.
2: Tamam abi, diyeceklerim bu kadar.
1: Çok teşekkürler Allah Ahmet Bey. Yayınımıza katıldığınız için iyi günler, iyi haftalar diliyoruz. Yine dinleyicilerimize devam edelim. Ümit Uzun demiş ki Çağatay Bey hoş geldiniz, hoş bulduk, nasılsınız demişler. Aral Şimşir'in Trabzon'a geliş programı belli mi acaba? Bu konuda bize bir şey söyleyebilir misiniz demiş. Tabii Trabzonspor Aral Şimşir'le zaten 4 yıllık sözleşme konusunda her konuda prensipte anlaştı. Sadece 4 milyon euroluk bir bedel var. 4 milyon euroyu eğer Trabzonspor Midland'e yolladığı andan itibaren futbolcu anında gelecek. Eğer bugün yatırırsa yarın Aral Şimşir sağlık kontrolü için Trabzon'a gelecek. O bilgiyi de vermiş olalım. Çağatay Hocam, bu arkadaş sabahtan beri bir başka radyoya bağlanıyor, bir de size bağlanıyor demiş. Gökserin Özbayrak. Yine sizlerin mesajlarıyla devam edeceğim ama telefonlarımız da var. Yetişmeye çalışıyorum. 0212 273 10 10'da sonu 15'e biten dinleyicimiz var. Hattımızın diğer ucunda. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş buldum Çağatay Hocam, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Tanıyalım lütfen sizi.
3: İstanbul Arnavutköy'den Ahmet ben.
1: Buyurun Ahmet.
3: Tatil de bitti. Size kavuştuk. Şükürler olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
3: Çok yanmadınız inşallah.
1: Yok, yananı görür Allah. Merak etmeyin Ahmet Bey.
3: Çağatay Hocam, ben Beşiktaşlı olarak kulübümüzün yaptığı transfer adımlarını yavaş da olsa temkinli ilerlemesini tebrik ediyorum. Varsın 2 gün, 3 gün, 1 hafta, 1 ay geç olsun ama hedef adam olsun. Aldığımızda paramız boşuna gitmesin. Çünkü ekonomik olarak bütün kulüplerimiz borçta. Borcu borçla kapatmayalım, kulüplerimizi batırmayalım inşallah. Yani bütün kulüplerimiz aynı durumda çünkü. Bir de nacizane bir görüş olarak, bir vatandaş olarak, haddime değil ama rakamları siz daha iyi bilirsiniz. Bugün 20 milyon TL kaç euro yapıyor hocam?
1: 20 milyon euro mu dediniz?
3: 20 milyon TL, Türk lirası 20 milyon TL. Yani kaç bin euro yapar?
1: 20 milyonu o zaman bölmek lazım 55'e ya da 53.5 diyelim. 37.383, 20 milyon, 2 milyon, 373
3: yani
1: bin.
3: Yani 50 bin euro bile değil, doğru mudur hocam?
1: Evet, evet.
3: Hocam ben buradan seslenmek istiyorum bütün kulüplerimize. Milyon milyon eurolar harcıyoruz.

0: bu kulüplerden çıktı olarak gözüküyor ama illaki hiyerarşik sıralı sistemde ucu normal vatandaşlara da dokunuyor bir açıdan. Ülkemizde çok sayıda SMA'lı hasta kardeşlerimiz var. Benim de öz amcamın oğlu Kürşat Ömer Gece melek oldu. Üstünden 2-3 yıl belki 4 yıl geçti ama kulüplerimiz acaba diyorum her kulüp senede bir çocuk üstlense, her sene 10 çocuğumuz, belki 36 çocuğumuz iki tane de yapabilirler, tedavi ettirilse yapamaz mıyız diye düşünüyorum. Yani birlik olmaya davet ediyorum herkesi. İnşallah bu konuda böyle sesim çılçağı atacağım. Çünkü insan bazı şeyleri başına gelmeden bilemiyor. Bizim yeğenimiz melek oldu. Çok sayıda o bebekleri de görüyoruz neler çekiyorlar. Televizyonda Ertem abim duyurmaya çalışıyor. Her programda bunu görüyorum. Yani BKM'de skeçlere falan konu oluyor ama buradan ben de futbol kulüplerime seslenmek istiyorum. Hani 50 bin euro bile değil rakam, milyon milyon euroları bazen dolu bazen boş sokağa sarçıyoruz. Lütfen senede hiç değilse iki tane bebeğimizi ya da üç tane gücümüzün yettiğince üstlenip çocuklarımız melek olmasın. Yani ateş düştüğü yeri yakmasın, hepimizi yaksın. Düşünmeye davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Çağatay Hocam. İyi yayınlar diliyorum.
1: Ahmet Bey, biz teşekkür ediyoruz. Vallahi dediklerinize imzamı atıyorum. İyi ki varsınız. İyi ki böyle güzel görüşler, düşünceler ortaya sunuyorsunuz bizlere. Hoşça kalın diyoruz. Yine bakalım sonu 02 ile biten dinleyicimiz var. Araya gitmeden önce arka arkaya alalım dinleyicilerimizi. Hoş geldiniz Çağatay Çıtlak'la. Dört büyük gündemde Söz Millet'in köşesinde Radyo Gole.
2: Merhaba, iyi yayınlar öncelikle.
1: Teşekkürler, tanıyalım sizi.
2: Ben Musa Akarsu, 49 yaşındayım hocam. Öncelikle size ve ekibinize teşekkür ediyorum. Böyle bir yayın yazılayıp bizleri de dahil ettiğiniz için, fikirlerimizi en azından paylaşabildiğimiz için, böyle bir platform yaşatabildiğimiz, yarattığınız için çok teşekkür ediyorum gerçekten.
1: Biz teşekkür ediyoruz.
2: Ben çok özür dilerim. Buyurun.
1: Biz mutlu oluyoruz. Böyle bir platformda sizlerin sesini duydukça. Buyurun Musa Bey.
2: Çok teşekkürler. Dün akşam gerçekten çok iyi iki tane maç seyrettik. Özellikle Brezilya-Norveç maçından sonra o Norveç'in sevinç yaptığı, yani gösteriyi gördük hep beraber değil mi? Ne kadar güzel yaptılar. Aklıma geldi ya, biz 1000 yıllık tarihi olan koskoca bir milletiz. Yani bizim niye hiçbir zaman böyle bir şey aklımıza gelmedi? Yani tarihten esinlenerek yapılabilecek bir koreografi ya da böyle seyirciyle takımın bütünleşebileceği bir sevinç gösterisi. Hani örnek veriyorum, İstiklal Savaşı'ndan Atatürk'ün verdiği bir emirle yapılan bir hareket ya da vesaire, ne bileyim, İstanbul'un fethinde Fatih'in yaptığı bir şey, onun bir hareketi vesaire bir şey, ya da onun ordusunda yapılan bir efsane bir hareket olur, bir şey olur. Hani bu niye hiç düşünülmez acaba diye kendi kendine merak ettim. Bunu da sizinle paylaşmak istedim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Aynı şeyi ben de düşündüm. Norveç'in o ilk kez viral olduğu zaman yaptığı kürek çekme hareketinden sonra ya bizim elimizde hiçbir ülkede olmayan malzeme var. Her zaman söylüyorum.
2: Evet.
1: Tarihi kültürel zenginlik var ama biz bunları maalesef kullanamıyoruz. Hani şöyle söyleyeyim. Çok belki hani samimiyetinize güvenerek söyleyeyim. Şimdi Antalya'da bir yerde, ayıptır söylemesi, bir denize gittim ve denizde, yani derken mağaradan giriliyor. İnanılmaz güzel. Saklı Cennet diye bir yer. Oradaki, yani ufak bir yer, yani dünyada başka bir ülkede böyle bir yer olsa insanlar kuyruğa girecekken, ben etrafa baktığımda sadece şişeler, kırılmış şişeler, pislik, sigara izmaritleri, yemek artıkları, bunları gördüm ve gerçekten hicap duydum. Çok da üzüldüm bir Türk olarak ve insanlar olarak, acaba niye biz bu zenginliğimizin farkında değiliz veya niye bu şekilde kullanıyoruz? Gerçekten medeniyet çok ayrı bir şey ve kaç sene geçerse geçsin biz bu seviyeye ne zaman geleceğiz, onu da çok merak ediyorum. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız
2: için. Rica ederim. İyi yayınlar.
1: Görüşmek üzere Musa Bey. Hattımızda yine bir dinleyicimiz var. Araya gitmeden ona da merhaba diyelim. 0212 273 10 10 böyle konular açıyorsunuz. Ondan sonra kanayan yaramıza tuz basmak gibi. Sonu 90'la biten dinleyicimiz var. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba Çağatay Bey.
1: Merhaba.
3: Yüksel, ben Eskişehir Spor taraftarı.
1: Yüksel Bey.
3: Evet.
1: Buyurun.
3: Ben ara sıra mesaj gönderiyorum size.
1: Evet, görüyorum.
3: Evet, diğer

0: yorumculara.
1: Ben de Eskişehir'de 6 senemi geçirdim.
0: Efendim?
1: Ben de Eskişehir'de 6 senemi geçirdim. Eskişehir Spor'un, Eskişehir Demir Spor'un altyapısında çok ufakken futbolda oynamıştım.
0: Ha, o zaman şöyle anlatayım. Zaten Eskişehir Spor'un armasında 3 tane yıldız vardır. Bunlar 3 tane kulübün birleşmesiyle oluşmuştur. Eskişehir Spor tarihi bir kulüptür. Yalnız şey, bu altyapıdan futbolcu yetişme konusunu konuştuk biraz önce. 3 ya da 4 dinleyici önce arkadaşımız. O yüzden bağlanmak istedim. Bence bizim büyük kulüplerin futbolcu yetiştirmek gibi bir derdi yok altyapıdan. Zaten bunu kendine nasıl diyeyim, böyle hani anayasa edilmiş kulüpler var. İşte Eskişehir Spor'dur, bunu söyleyebiliriz. İzmir kulüpleri genelde altyapıda yetiştiricidir. Kocaeli, Sakarya
1: Altınordu, yetiştiricidir.
0: Şimdi böyle baktığınız zaman bazı kulüpler var ülkede. Mesela Diyarbakır yetiştiricidir, Elazığ yetiştiricidir, Van. Yani baktığınız zaman bazı bölgelerde bazı takımların dışında altyapıdan futbolcu çıkartan kulüp de bulamazsınız, şehir de bulamazsınız. Yani bence bunu, yani bazı şehirlerde, bazı bölgelerde özellikle büyük kulüpler kendileri beceremiyorlar ama hani mesela bir ortaklık adı altında pilot takım seçseler, kendileri daha futbolcu yetiştirme anlamında daha başarılı olurlar. Ve bence büyük futbol altyapıdan futbolcu yetiştirmek için büyük şehirden çıkmak lazım bir kere. Anadolu'ya açılmak lazım. Bence net söyleyeyim yani. Yani bu benim kendi, yıllardır ben İstanbul'da yaşayan biriyim. Yaklaşık 40 seneye yakındır İstanbul'dayım. Öyle söyleyeyim ben size. Bence büyük şehirlerdeki çocukların futbolcu olmak gibi bir derdi yok. Ben bunu hani başka meslekler için de şey yapıyorum. Kafamda kurguladığım meslekler var. En basitinden doktor. Mesela benim yeğenlerim var. Hiçbiri doktor olacağını zannetmiyorum. Çünkü İstanbul'da her şeye çok rahat ulaşabiliyorlar. Hiçbiri de doktor olacağını düşünmüyorum. Ama daha Anadolu'da herhangi bir kasabada ya da köyde yaşayan bir çocuk, aynı şey gibi düşünebilirsin. O mesela Afrikalı sporcular neden daha başarılı oluyor? Futbolcu değil sadece çünkü. Bütün sporcular o bulundukları ortamdan çıkış bileti gibi düşünebilirsiniz bunu. Spor ya da futbol. Mesela meslek olarak da öyle. Doktor olmak hedefi, oradan küçük yerden çıkacak, dünya çapında biri olacak. Öyle bir hedefe koşabilir. Ama bence belirli bölgelerde seçmek lazım bunu. Mesela Doğu'da, Hakkari'de de seçilebilir bu. Baktığınız zaman Hakkari'nin mesela bir bayan futbol takımı var. Baktığınız zaman gayet de başarılı. Ama işte oradaki insanların tutunma şeyi oluyor bu. Hayata, dünyaya dair katılıyorlar bir yerde, topluma. Bence altyapıdan yetiştiricilik böyle olması gerekiyor. Ben hani 4 büyük futbol kulübümüzün altyapısından son 20 senede çıkmış futbolcu sayısı bence 5 tane yoktur yani. Siz ne dersiniz bilmiyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Yüksel Bey. Araya gideceğiz çünkü at yarışımız da var.
0: Tamam.
1: Görüşmek İyi üzere. Sevgiler, selamlar Eskişehir'e.
0: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: 0212 273 10 10'da sizlerin telefonlarıyla, mesajlarıyla da devam edeceğiz. Instagram'da Çağatay Hoca adresinde sizler de mesajlarınızı bana iletebilirsiniz. Ömer Demiral'a teşekkür ediyorum beni de takibe aldığı için. Kısa bir araya gideceğiz. Son bir saatimizde yine lütfen telefonlarınızla bizi yalnız bırakmayın. Sizlerin görüş ve düşünceleriyle devam edelim. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde Söz Millet'in köşesine.
2: Yarış başlıyor.
3: Start verildi ve Bursa'da günün 5. koşusu başladı. 2 numaralı Make Fun Of 2-3 boy kadar geç başladı koşuya. İlk metrelerle birlikte iç kulvardaki 4 numaralı Yaz Bike liderliği almıştı, ancak içinden 1 numaralı Lupelius, ortadan 5 numaralı Aslan Saim, dıştan da 6 numaralı Festival Bound hızlandılar ve 6 numaralı Festival Bound liderliği alan tay oldu. 1,5 boyda fark yaptı. İkincilikte 5 numaralı Aslan Saim var. Onun 1 boy gerisinde 3. sırada 2 numaralı Make Fun Of ilerliyor. 1 boy geride içinde 4. lükte 1 numaralı Lupelius, 2 boy geride dış kulvarda 3 numaralı Diplomat Zafer, hemen içinde de 4 numaralı Yağız Vike sırasıyla 1400 metre start yeri geçildi. Koşunun lideri 6 numaralı Festival Bound fark 2 boy kadar. İkinciliğe dış kulvardan 2 numaralı Make Fun Of sokuldu. Yarım boy gerisinde içeride 3.lükte 5 numaralı Aslan Saim kendine yer buldu. Bu tayın 1 boy gerisi 1 numaralı Lupelius 4.lükte 2 boy geride 3 numaralı Diplomat Zafer 5. sırada koşuyor. Yarım boy geride içinde de 4 numaralı Yağız Vike ilerliyor. Bu sırayla Safkanlar 1200 metre startlerine ilerledi. 6 numaralı Festival Bound 1.5 boy farkla koşunun liderliğini sürdürüyor. İkincilikte dış kulvarda 2 numaralı Make Fun Of var. İçte 5 numaralı Aslan Zahim 3.lükte 1.5 boy geride. Dış kulvarda 1 numaralı Lupelius onun 2 boy gerisinde. İç kulvarda 4 numaralı Yağız Bike. Grubun son sırasında da 3 numaralı Diplomat Zafer var. Bu şekilde taylar son 800'e girmek üzere. Yarışın liderliğini koruyor. 6 numaralı Festival Bound fark 1 boy. 2 numaralı Make Fun Of ikincilikte. Bu tayın 1 boy gerisinde 3. sırada 5 numaralı Aslan Saim. 1.5 boy geride dış kulvarda 4.lükte 1 numaralı Lupelius. İçinde 4 numaralı Yağız Vike. 2 boy geride de grubun son sırasında 3 numaralı Diplomat Zafer ilerliyor. Bu şekilde viraj dönülmek üzere. 6 numaralı Festival Bound 1 boy farklı lider. İçte 5 numaralı Aslan Saim. Dışta da 2 numaralı Make Fun Of şeklinde düzeye çıkıldı. 6 numaralı Festival Bound düzeyde önde çıkmıştı bariyer dibinden. Şimdi 5 numaralı Aslan Saim liderliği almaya çalışıyor. Dışarıdan da 2 numaralı Make Fun Of'un gayretleriyle son 200'e girilmek üzere. Koşunun liderliğini aldı 5 numaralı Aslan Saim. En dış kulvardan 1 numaralı Lupelius geliyor. 1 numaralı Lupelius içindeki 5 numaralı Aslan Saim'i yakalamaya çalışıyor. 5 numaralı Aslan Saim direniyor. 5 numaralı Aslan Saim koşuyu kazanıyor. 1 numaralı Lupelius ikinci olurken 3.lük için 2 numaralı Make Fun Of ve 6 numaralı Festival Bound fotoyu birlikte geçtiler. 3 numaralı Diplomat Zafer'de koşunun 5.'si oldu. 5 numaralı Aslan Saim Ali Can İnci ile kazandı koşuyu.
2: Reklam. Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
1: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde Söz Milletin köşesinde son bir saate yine sizlerin telefonlarıyla devam etmek istiyorum. 0212 273 10 10 0212 273 10 10 arayın ve hemen canlı yayına bağlanın. Görüş ve düşüncelerinizi Türkiye'nin ve Avrupa'nın dört bir yanındaki tüm dinleyicilerimiz de duysun. Hep birlikte duyalım ve bugünün gündemini sizler belirleyin diyoruz. Mesajlarınızla devam edelim. Kadir Bey diyor ki ben Kadir Kütahya Tavşanlı'dan, yabancı sınırı sadece Avrupa'dan takımlarımızı geride bırakmak için yapılmış bir uygulamadır. Yerli bir futbolcuya eğer sezon boyunca 25-30 maç oynadığında aldığı maaşın 3-5 katı garanti para verilirse o zaman yerli oyuncular yabancılarla yarışır hale gelir. Oyuncu alacağı maaşla doğru orantılı olarak başarıya odaklanır. Diğer türlü gelsin yeniden Tarık Çamdallar, Alper Potuklar demiş. Yine buradan devam ediyoruz. Nurullah Bey, evet, çok güzel bir mesaj var. Diyor ki abi bir tane telefon bağlantısı alacağına keşke 5 tane gazeteci bağlasan ya da 5 saat senin sesini duysam razıyım demiş. Nurullah Bey çok teşekkür ediyorum. 5 saat bana dayanamazsınız. O yüzden bana 2 saat yayın veriyorlar. Ama yarın sizin için 5 tane gazeteci dostumuzu tabii ki yayına bağlarım. Zaten her gün yaptığımız ritüelimiz bu. Çağatay Bey, Atakan Kurt Beşiktaş kampından bağlar mısınız? Beşiktaş neden Aral Şimşir'i alamadı? Hiç gitmediler mi? İsviçre'den Can iyi yayınlar demiş. İsviçre'den Can Bey'e de selamlarımızı, sevgilerimizi yollayalım. Yarın Atakan Kurt'u ben de şuradan notlarımın arasına alıyorum ve yazıyorum. Sabah Aygün abiye yedek bağlanmıştım. Onu diyor abi demiş. Evet. Yine sıradan devam edelim. İsimlerinizle lütfen rica ediyorum yazmanızı. Eğitim seviyemizi yükseltmediğimiz sürece bu seviyelere gelemeyeceğiz demiş. Evet, çok haklı. Eskişehirli değilim ama 6 sene Eskişehir, 8 sene de Malatya'da kalmıştım. Babam, rahmetli babam daha doğrusu, devlet memuru olduğu için biz böyle Türkiye'yi hep dolaşmıştık. Yine bakıyoruz isimlerden. Serdar Bey diyor ki, konuyla direkt alakası yok ama taşıyıcı taraması zorunlu hale getirilmeli. Böyle

Birlikte bu üzücü vakaların önüne geçilebilir. Bu tür testleri zorunlu hale getirmeyen devlet bu hastalıkla doğan çocukların bütün masraflarını üstlenmeli demiş dinleyicimiz. 0212 273 1010 telefonlarınızı burada görüyorum. Sizler aradığınızda da direkt canlı yayına da alacağım. Hiç merak etmeyin. Serdal Adalı kendi başarısızlığının suçu Beşiktaş taraftarı.

0: takip almışlar. Çok çok teşekkürler. Sedat Uzun'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Ömer Demiral da yine aynı şekilde Instagram'dan takip alan dinleyicilerimizden. Sonu 99'da biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz yayınımıza. Biz sizi duyabiliyoruz. Siz bizi duyabiliyor musunuz acaba? Sonu 99'da biten dinleyicimiz. Merhaba, orada mısınız? Evet. O zaman sonu 29'da biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Çağatay Bey. Kolay gelsin.
0: Çok yayınlar. Teşekkürler Uğur efendim. Uğur Bey buyurunuz. Nasılsınız?
1: Hoş geldiniz. Öncelikle tatiliniz iyi geçti inşallah.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Allah sizlere daha iyilerini nasip etsin inşallah.
1: Amin. Hayırlısı inşallah. Çağatay Hocam ben Beşiktaş taraftarıyım biliyorsunuz. Beşiktaş'ta yapılan transferlerle alakalı şu ana kadar iyi bir izlenim olduğunu düşünüyorum. Sadece İdilat'tan o yerli futbolcu vardı. Onu niye almadık ya da niye ona müdahale etmedik? Biraz daha kapladık onu merak ediyorum. Aral Şimşir'e. Onun dışında Önder Özen farkını göstermeye başladı. İleriye doğru yatırım yapıyor. İlhan Fakıllı'dan sonra şimdi Fenerbahçe'den giden bir genç arkadaşımız vardı. Herhalde onunla da büyük ihtimal anlaşmışız. O da ara yine aynı şekilde. İlhan Fakıllı böyle sanki Oğuzhan havası yani sıcak gibime geldi. İnşallah Beşiktaş'ın hayırlı olur ve seneye 4 takımda kafayı oynar son haftaya kadar. Hayırlı yayınlar. Kolay gelsin.
0: Çok çok teşekkürler. Görüşmek üzere Uğur Bey'e de. Sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. 0212-273-1010 0212-273-1010'da sizler de lütfen arayın, canlı yayına bağlanın ve görüş düşüncelerinizi hep birlikte duyalım. Evet, farkındayım, bazı dinleyicilerimiz hem takibi alıyor sonra tekrar çıkıyor ama ben de çok işin açıkçası hani bunların farkındayım, hiç merak etmeyin. Instagram Çağatay Hoca adresi üzerinden mesajlarınızı da canlı yayına bağlanmak istemeyenler ya da kendi takımları ile ilgili görüş ve düşüncelerini ifade etmek isteyen herkese mikrofonlarımız da kapılarımız da açık sonuna kadar diyoruz. Tabii yayına devam ederken şu bilgiyi de verelim. Hani ben bugün Portekiz-İspanya maçını izleyeceğim dedim saat 22'de ama 03'te Amerika-Belçika maçını unutmayalım. Yarın saat 19'da Arjantin-Mısır karşılaşması var ve 23'te de İsviçre-Kolombiya maçı var. Artık yavaş yavaş çeyrek final derken üçüncülük maçı, yarı final, finale doğru gidiyor. Estağfurullah. Öyle demeyelim Nurullah Bey ama belki hani radyoda sesine, isminin duymak isteyen dinleyicilerimiz de olabilir. Onlara da hak veriyoruz. Evet, 33'le biten dinleyicimiz var şu anda hattımızda. Lütfen sizler de arayın. Programın son 45 dakikasında sizlerin sesini duyalım. Sonra hocam niye telefon bağlantısı almıyorsun hafta içi demeyin. Çünkü pazartesi bugün, o gün bugün sizleri dinleme günü. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, İrfan ismim. Daha önce de yayına katılmışlığım oldu. Yine denk geldi. Ben Dünya Kupası ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Herhalde Arjantin'e kupayı aldırmak ile ilgili ciddi bir lobi var. Yani önünü açmak için bayağı uğraşıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin de turnuvada yani hem reyting hem seyirci anlamında kalabilmesi için de nadir görülecek bir şey var. Kart'ın cezasının ertelenmesi. Bu daha önce ülkemizde böyle bir ertelenme olayı yaşanmıştı hatırlarsanız. İlk defa tekrar böyle bir şey gördük o olaydan sonra. Ve bununla ilgili UEFA ve FIFA birbirleriyle çelişir açıklamalar yaptılar. Yani biri diyor ki ben erteledim, öbürü diyor ki bu çok etik değil, haksızlık oluyor. Bunu da bu zaten hiç daha önce herhalde yaşanmadı. Şimdi bu konuda nasıl bir yol izlenecek, ne olacak hakikaten ben merak ediyorum. Bu birincisi. Arjantin Fransa Paraguay maçına gelince de Paraguay yani resmen maçta yani Fransız futbolcularını neredeyse dövdüler. Yani kart çıkmadan, atılmadan maçın bitirilmiş olması çok ilginç.

0: Yani Dünya Kupası her yönüyle, organizasyonuyla, aramalarıyla, gelen hakemlerin kapıdan ülkeye alınmamasıyla çok kötü bir organizasyon olarak dünya futbol tarihine, Dünya Kupası tarihine herhalde en başa kendi adını yazdırmış oldu Amerika. Umarım bir daha orada bir organizasyon olmaz. Yani olursa da herhalde daha bilmiyorum, hani daha büyük rezillikler yaşanır mı? Ülkemize geri gelince de hemen kısaca bir şey söyleyeyim. Beşiktaşlı değilim, Fenerbahçeliyim. Çarşı grubunu tebrik ediyorum. Şu anlamda tebrik ediyorum. Her zaman takımlarının yanında olduğu bilinen bir çarşı grubu vardır ve sahaya etkisi her zaman çok yüksektir. Ama kendilerince bir reaksiyon gösterir diye. Bizim toplumumuzda çok fazla bu zamlara, fiyat artışlarına reaksiyon gösterebilen bir ülke değiliz, bir toplum, millet değiliz. İlk defa bir bu kadar da fanatik olunan bir konuda böyle de bir grubun ortak bir karar alıp maça gitmemeyi tercih etmesi ilginç ama önemli bir karar bence. Yani çünkü şöyle bir şey var, ülkedeki asgari ücret belli. Bu çok acayip bir noktaya gitti. Bu paraların nasıl geldiği de, biz bu futbolcuların nasıl geldiğini de, nasıl alındığını da anlamakta zorluk çekiyoruz. Diyoruz ki yayıncı kuruluş para vermiyor. Yayıncı kuruluş para vermiyorsa satılan formalar, rakamlar belli. Bunu da tek başına sen satmıyorsun. Firmanın da senden aldığı pay var. Ne oldu da yani mesela 14 ay önce bir Derrick Köhn transferinde 2,5 milyon euroyu bulamayan Galatasaray, yani 14 ay sonra 200 milyon euroluk Osimhen transferinin altına imza attı. Bu nasıl oldu biz anlamış değiliz. Derrick Köhn için başvuruda bulundu. Hannover takımıydı sanırım, Alman kulübü. 2,5 milyon euromuzu vermiyorlar dediler. Cezalı bir şekilde para ödendi sonrasında. Sonra ne hikmetse 14 ay içerisinde dehşet bir para bulundu. Ve bu para 200 milyon gibi bir para, yani maaşıyla birlikte. Bunun altına imza atıldı. Yani bilmiyoruz, bir şeyler dönüyor ama illaki ortaya çıkacak bugün. Türk futbolunda herkes bu paranın girişinden dolayı kendisi de bir şeyler yapmaya çalışıyor, kendini kurtarabilmek için. Yani bu bataklığa doğru ilerliyoruz. Ne zaman batacağız? O ne zaman bizi tam olarak yok edecek? O zamanla göreceğiz gibime geliyor. Futbolcuları istiyoruz, transferleri istiyoruz, doğru. Ama sonuçta bu transferleri yalnızca Türkiye Ligi'nde şampiyon olmak için istiyoruz gibi bir durum var. Türkiye Ligi'nde bu kadar büyük para harcamaya gerek yok ki. Başakşehir de şampiyon oldu. Kaç para harcamıştır Başakşehir? 30 milyon, 35 milyon, 40 milyon olsun hadi. Trabzon da şampiyon oldu. Yani biz Avrupa'da kupa getiremiyoruz. Getirdiğimiz futbolcuları 10 milyon, 15 milyon, 20 milyon maaşlar ödüyoruz. Hani anlamıyorum, bu iş nereye doğru gidiyor? Niçin yapılıyor? Çok tuhaf şeyler de var. Bir tane Almanya'da gurbetçi bir futbolcuya talip oluyoruz. Gurbetçi futbolcu orada 400 bin euroya oynuyor. Orta sıralarda bir kulüpte oynuyor. Türkiye'den 3 büyükten biri talip oluyor. İlk defa Avrupa'da oynayabilme, Şampiyonlar Ligi'ne çıkabilme şansı bulacak. Şampiyonluk belki kazanıp kupa kaldıracak. Futbol hayatı boyunca bir kupa bile almadan futbolu bitirenler var. Adam gurbetçi olduğu halde, Türk olduğu halde Türkiye'ye gelirken 400 bin euroluk maaş bir anda 2 milyon 750 bin euroya çıkıyor.
1: Evet, toparlamanızı rica edeceğim. Sırada bekleyen dinleyicilerimiz de
0: O yüzden bu, yani inşallah bilmiyorum ama bu iş çok insanın başını yakacak, çok kulübün başını yakacak. İyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Teşekkürler yayınımıza da bağlandığınız için. Gökhan Keskinoğlu, Çağatay Hocam lig fikstürü ne zaman çekilecek biliyor musunuz demiş. Evet, Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi 9 Temmuz'da yapılıyor. 9 Temmuz Perşembe mi oluyordu? Evet, 9 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Saat 14'te Riva'da gerçekleşecek. Gökhan Keskinoğlu demiş ki, Çağatay Hocam Cenk Tosun haberlerini duyuyoruz. Hangi takımla anlaştığına dair bir bilginiz var mı? Evet, Cenk Tosun büyük bir ihtimalle Karagümrük'le anlaştı. Bu bilgiyi de vereyim. Son detaylar konuşuluyor. Sizlerden gelen mesajlara da bakayım. Her tarafa yetişmeye çalışıyorum. Çağatay Hocam bu kupa tam bir fiyasko. Ayrıca Fransa-Fas maçını hangi takım kazanırsa kazansın, özellikle Paris'te, hatta tüm Fransa'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli demiş Manisa Yenal. Yine bakıyorum, az önce bağlanmıştım. Hattan düştüm.

0: 99 sonu numaramı bağlar mısınız demiş. 99 tabii bağlayalım. Arkadaşlardan da şöyle bir ricada bulunup. Evet, şu anda yayındasınız. Sonu 99'da biten dinleyicimiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Çağatay Bey. Siz hoş geldiniz.
0: Çok teşekkürler. Ertuğrul Bey miydi?
1: Evet, nasılsınız? Değil misiniz?
0: Sağ olun. Siz nasılsınız? Buyurunuz.
1: Teşekkür ederim. Ben de şu an Riva yolundayım. Federasyonun binası var ya, önünden geçiyorum da söyleyeyim dedim. Riva'ya doğru gidiyorum.
0: Evet, ben de şimdi o haberi paylaştım size.
1: Çağatay Bey, ben şunu söylemek istiyorum. Bu yabancı kuralına ilk itiraz eden kulüp Galatasaray'dı. Yanlış bilmiyorum değil mi?
0: O anda Fenerbahçe'de
1: seçim süreci vardı. İlk itiraz yapan Galatasaray'dı. Ve federasyon reddetti. 10 artı 4'te karar kıldı. Doğru mu Çağatay Bey?
0: Evet. Daha önceden belirlenmişti zaten.
1: Evet.
0: Geçen seneden.
1: Şimdi Fenerbahçe'de seçim sonucu açıklandı. Belli oldu. Aziz Yıldırım başkan seçildi. Normalde Abdullah Kavukçu ve Metin Öztürk bunlar çıkıp şunu diyebilirlerdi. Dursun Özbek. Biz ligi yine bitirmeyiz. İşte şöyle yaparız, böyle yaparız. Ama bu sene görünen o ki çok eğleneceğiz. Aziz Başkan geldi. Bence Metin Öztürk, Aziz Başkan'ı zaten nasıl biri olduğunu çok iyi biliyor. Galatasaray'ın başkanı da, yöneticileri de. Artık eskisi gibi devre aralarında, maç sonlarında hani bir tabir vardır ya, ortalığı boş bulamayacaklar, konuşamayacaklar. Bu sene çok eğleneceğiz yani. Ben Aziz Başkan'a güveniyorum, Mahmut Usta'ya güveniyorum. Bunların ikisinin konuşması onlara yeter yani. Bunu demek istedim. Artık göreceğiz bakalım. Allah nasip ederse, bu sezonu biz ömür verirsek, izlersek inşallah çok eğleneceğiz.
0: Bu kadar mı Ertuğrul Bey? Teşekkür ediyoruz.
1: O kadar, rica ederim.
0: Görüşmek üzere. Çanakkale'den Bora Bey, Beşiktaş'ta kaleci işi muamma, Çanakkale'den selamlar demiş. Selam ve sevgilerimizi ben de buradan yolluyorum Bora Ahyan'a. Anlaşma Nübel'le olacak büyük bir ihtimalle, onun da ayrıntıları konuşulmakta. Hadımköy'den selamlar Çağatay Hocam. Samsun Spor'da transfer var mı? Evcili Zafer 55, yani Zafer Yıldız. Şu an yok ama geldiği zaman tabii ki bilgi anında paylaşırım. Infantino'nun Fas'ın yenmesine verdiği üzüntü tablosu Arjantin galibiyetinde FIFA yöneticilerinin sevinç tablolarını görebildiniz mi demiş. Evet, yurt dışından Nevzat Ohri'ye de buradan sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım. 0212 273 10 10'da sizlerin telefonlarıyla devam edeceğiz. Instagram'dan takip alan Serhat 13'e de teşekkür ediyoruz. Hattımızda bir dinleyicimiz daha var. Yine onu bekletmeden merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Sonu 78'de biten dinleyicimiz. Duyabiliyor musunuz bizi? Sonu 78'de biten dinleyicimize merhaba diyoruz.
2: Şu an bu konferanstaki...
0: Peki. Zaman ilerlemeye devam ederken Yunus Bey diyor ki hocam, eşimi sabah doktora götürdüm. Boyun fıtığı ameliyatı, inşallah yarın radyo gol geç açtım. Sevgiler saygılar demiş. Sevgiler saygılar bizden. 0212 273 10 10'da yine sizlerin mesajlarıyla devam edeceğiz. Çok mesaj var. Nihat Bey diyor ki, Trabzonspor'un yaptığı transferler için ne düşünüyorsunuz? Bence çok doğru yolda gidiyorlar. Çünkü geçen de 5 tane futbolcunun şöyle bir maliyet tablosunu çıkardığımda 17 milyon euroya hepsi mal edilmiş. Yani kulübün kasasından 17 milyon euro çıkarken şu anda o 5 tane futbolcu için, eğer Trabzonspor bu futbolcuları satmak isterse 80-90 milyon euro civarında da bir transfer bütçesine girdi olarak gelebilir. Ama tabii Sayın Ertuğrul Doğan en fazla 2 tane futbolcu satmak istiyor, daha fazlasını istemiyor. Mesajlar geliyor ama sizlerden isimler olmadığı için çok da okuyamıyorum. O zaman telefonlarla devam edelim. Son yarım saat biraz hızlı hareket edelim. 0212 273 10 10.

0: Da sonu okuyabildiğim kadarıyla 78'de biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz.
1: Çağatay Bey, duyuyor musunuz? Merhaba.
0: Evet, biraz uzaktan gelse de duyuyoruz sizi.
1: Evet. Öncelikle hoş geldiniz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tanıyabilir miyiz sizi lütfen?
1: İlyas, ben İstanbul'dan arıyorum.
0: Buyurun İlyas Bey.
1: Şu çalışma ortamında zor ama işte bakalım. Neyse, ben şunu söyleyeceğim. Şimdi bizim ülkemizde futbolun nerelerde olduğu malum. Galatasaray illegal siteye reklam, ne diyoruz, reklam mı diyoruz, ne diyoruz, reklam değil mi?
0: Reklam.
1: Reklam. Şu an tam şeyini çıkaramadım, kusura bakmayın. İllegal siteye reklam veriyor. Ondan sonra kara borsa bilet onlarda. Yani aklıma gelen şu anda bunlar. Eski MHK başkanımız Nari Orta bundan bir an önce dedi ki Fenerbahçe'ye karşı kurulmuş hani harcaylar var. Bunlar dedi Fenerbahçe düşmanlığı yapıyor dedi. Şu anda hiçbir şey yok. Hiçbir ses yok. Seda yok. Ama Fenerbahçe olsa bunun üzerine atlarlar. Neden kimse konuşmuyor? Siz neden bunların üzerine düşünüyorsunuz bir yayıncı olarak? Ben sizden de bunları ikram ediyorum. Neden bunlar dikkate alınmıyor? Yani o yüzden ülkenin...
0: Evet, sesiniz gitti.
1: Olduğu yerde sayıyorum. Hep bu takımın sayesinde. Ben bunu söylüyorum yani.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağlıklı bir bağlantı olmasa da yine de biraz duyabildik sizi. İyi günler diliyoruz. 660. Buyurun. Sesiniz gidip gidip geliyor ama şu anda çok sağlıklı değil. O yüzden diğer telefonumuza da geçeceğiz. 665. 40 Pınar şampiyonu Erkan Taş. Onu da tebrik ediyoruz. Cüneyt Bey de yollamış. Teşekkür ediyoruz. Yine bakıyoruz mesajlardan. Ahmet Bey'e teşekkür ediyoruz. Araya gitmeden bir iki telefon daha alayım diyorum. 51 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz Radyo Gol'de 4 Büyük Günden programında Söz Milletin Köşesi'ne. Son 51 ile biten dinleyicimiz, bir kere daha hoş geldiniz diyorum. Duyabiliyor musunuz bizi?
2: Alo.
0: Buyurun, mikrofon sizde.
2: Sesim geliyor değil mi?
0: Gayet net geliyor.
2: Merhabalar. Galatasaray taraftarıyım. İstanbul Gazi Osman Paşa'dan arıyorum. Herkese selam olsun öncelikle.
0: İsminizi
2: çok
0: alabilir miyiz?
2: Almadan. İsmim İbrahim.
0: Buyurun İbrahim Bey.
2: Çok vaktinizi almak istemiyorum. Türk futbolu için çarenin Fatih Terim olduğunu ve Türk futbolun gelişmesinin hakemlerin dakika başı düdük çalarak futbolu öldürmesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Saygılarımı sunuyorum. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler İbrahim Bey'e de. Bu arada Serhat Bey de demiş ki Beşiktaş için Paraguay kalecisi gayet uygun demiş. Tabii Önder Özen istekleri doğrultusunda yapılıyor transferler. Transferin başında da Önder Özen var. Bu bilgiyi de verelim. 93'e biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Araya gitmeden önce hoş geldiniz.
3: Buyur. Transferler.
0: Evet, benim sesimi kapatabilir misiniz sizden rica etsem? Çünkü yankı yapacak. Radyonun sesini kapatırsanız sağlıklı bir şekilde size bağlanırız. Bir kere daha deniyorum. Sonu 93'te biten dinleyicimiz. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Alo.
0: Buyurun, tanıyalım
4: hoş
0: sizi.
4: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben İstanbul'dan arıyorum da. Ben adım Ensar. Rizespor ve Fenerbahçe taraftarıyım. Şimdi ben buradan federasyon hakkında konuşmak istiyorum da. Şimdi Uç Temmuz'da biliyorsunuz malum FETÖ olayında Fenerbahçe'yi yerle isyan ettiler. Ve bugünkü adalet, şimdi Fenerbahçe'yi de mahkemelerde haksız bir şey olduğu ortaya çıktı. Bizim federasyon başkanımız da buna üstüne basa basa şike diyordu, biliyorsunuz değil mi? Hatta değişik tabirlerde kullandı. Yani şerefsiz, haysiyetsiz, bunu dik

0: alasıdır, bilmem nedir, odur budur. Buna demeyen de öyledir. Yani atar gider yaptı. Yani bir sahte kabadayılık yaptı. Yani tabiri caizse. Şimdi ben soruyorum. 35 senedir, şimdi şu anda da 2 senedir federasyon başkanlığı yapıyor. Gözünün önünde de 35 senedir malum hakemlerin, malum takımların nasıl şampiyon olduğu, nasıl anladığını sen uydurup bahis siteleriyle efendim hakemlerin, ben Rize Spor, bak açık söylüyorum, ben Rize Sporluyum. Bizim Rize Spor Galatasaray maçında her maçta Galatasaray bizi döve döve tokat vura vura bizim maçları öyle kazandı. Yani ne bir sarı kart ne bir kırmızı kart, hele Zagner'in attığı gol, iki defa faul var. Ondan sonra bir tane Emre Akbaba ayağını kırdı, kendi vurdu bizim futbolcunun ayağına, kırmızı kartı bizim topçu gördü. Yani böyle anladım, sen bu kadar haksızlıkların olduğu yerde bu Hacı Osmanoğlu bu kadar delikanlı, bu kadar yiğit bir adam, bu kadar adaletli bir adam federasyon başkanı iken bunları görmüyor mu? Buradan da bütün şeye sesleniyorum, Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Bizim şimdiki eski savcımız, şimdiki Adalet Bakanlığı, madem bu işe girdi, bunun sonunu getirecek. Getirmezse bunun bedellerini de ödeyecekler yani. Hiç kimse kusura bakmaz. Saygılar sunuyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: İyi günler Ensar Bey. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Şu an
1: son yarım saatimize gireceğiz ama onun öncesinde Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde Söz Millet'in köşesine devam etmeden kısa bir ara diyoruz. Lütfen bizlerden ayrılmayın.
3: Yarış başlıyor.
4: Start verildi ve günün 6. koşusu başladı değerli yarış severler. Yarışın liderliğini orta kulvardan gelen 8 numaralı Perhaps almaya çalışıyor. En dış kulvardan da 11 numaralı Wolf Woman geldi. Şimdi o liderliği aldı. İçeriden gelen 9 numaralı Potocnitsa ikinciliğe sokuldu. Ortada 8 numaralı Perhaps onların dışından artırıp ikinciliğe girdi. 3 numaralı Can Yaren, Potocnitsa üçüncülükte, dördüncülükte 8 numaralı Perhaps bir boy kadar geride, 5 numaralı Eylül Masalı, içeride 7 numaralı Monique, orta kulvarda 2 numaralı Arkane Sovereign, daha sonra 10 numaralı Snowdrift, dışta 6 numaralı Haskamzem, 4 boy geride 1 numaralı Altın Kelebek. 600'e girdi atlar. 2 boy farklı 11 numaralı Wolf Woman önde. 9 numaralı Potocnitsa ikincilikte. 3 numaralı Can Yaren üçüncülükte. Bu sırayla Taylar düzlükte. Yarışın liderliğini koruyor 11 numaralı Wolf Woman. Dışarıdan 9 numaralı Potocnitsa. Daha geriden 2 numaralı Arkane Sovereign'ın, 8 numaralı Perhaps'in atakları var. Son 200 metreye doğru 11 numaralı Wolf Woman önde. Farklar azalmaya başladı. 9 numaralı Potocnitsa, dışarıdan 2 numaralı Arkane Sovereign'ın da atakları var. Wolf Woman önde. Arkane Savun'un Potocnitsa geliyor. Monique geliyor. Wolf Woman direniyor dışarıdan. Arkane Sovereign geliyor. Wolf Woman kazanıyor. 2 numaralı Arkane Sovereign ikinci. 9 numaralı Potocnitsa üçüncü. 8 numaralı Perhaps ve 7 numaralı Monique'de. Tabelanın diğer yanları için fotoyu beraber geçti. 11 numaralı Wolf Woman Muhammed Mirbilgin'le kazandı.
3: Reklam.
5: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesmiyor.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin. Bankam,
2: bank, kartıma din. Reklam bitti.
3: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam ediyor.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'ta 4 büyük gündem programında Söz Milletin Köşesi için 0212 273 10 acele edin, artık son telefonları alalım. Hiç vakit kaybetmeden son 1-2 telefon daha alıp yayınımızı kapatacağız. O 1-2 isimden biri de siz olabilirsiniz. Mehmet Bey'e teşekkür ediyoruz. Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlar geliyor. Evet, Serhat Bey hocam, Trabzonspor'un Aral Şimşir transferini nasıl değerlendirirsiniz demiş. Çok doğru bir transfer. Hem de 10+4 kuralına da uyuyor. Trabzonspor'un şöyle söyleyeyim, bu sene Vakeme sakatlandığında Trabzonspor taraftarı acaba yerine kim oynayacak diye kara kara düşünürken, şu anda Trabzonspor'un sol tarafta oynatacağı o kadar çok adam var ki, hani şimdi aklıma gelen isimlerden Saviola var, Metehan var, Aral Şimşir var, Kabral var, Mustafa Eski Hellaç var. Bu isimler dönüşümlü olarak, tabii Avrupa kupaları da olduğu için en önemli şey futbolda kadro derinliği. O yüzden Trabzonspor'un avantajını olacaktır. Metin Bey diyor ki at yarışlarını yayınlamak zorunlu mu diye. Aslında zorunlu değil. Da açık açık da buradan söylemiş olalım, ama anlaşmalara bağlı tabii. Radyonun yaptığı anlaşmalarla devam ediyor. 07 ile biten dinleyicimiz var. 0212 273 10'da lütfen acele edin. Son telefonları alıyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. Sonun 07 ile biten dinleyicimiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Biz sizi duyabiliyoruz.
1: Merhaba, Deniz Bey, İstanbul'dan arıyorum.
0: Buyurun Deniz Bey.
1: Ya ben Dünya Kupası ile ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum.
0: Evet, favoriniz kim Deniz Bey? Bu.
1: Yani finalin bir tarafı olur. Hani rakibi de başladığında da düşünüyordum ben. Arjantin, İspanya'da Portekiz'den biri olur diyordum. Zaten bugün de Portekiz-İspanya maçı var herhalde.
0: Evet.
1: Final bunların arasında, ama Fransa kesin olur yani finalde. Kuvvetle muhtemelen de alır diye düşünüyorum yani. Ben de söyleyeyim. Ya ben Paraguay-Arjantin maçını seyrettim. Ya hakikaten bu seneki Dünya Kupası'nın 48 takımlı formatı gerçekten çok kötü. Berbat maçlar vardı. İnanılmaz zevksiz. Hiçbir şekilde keyif vermeyen. Hani Amerika'da olması ayrıca bir sıkıntı, ama hani takımlardan kaynaklı. Mesela Paraguay maçını seyrettim. O Paraguay ne öyle yani, mafyavari bir oyun anlayışı, berbat bir futbol. Yani yazık yani ya. Bunların, yani bizim grubumuzdan çıktı bir de bunlar. Hani biz bu adamları yine nasıl çıkamadık? Bir kez daha kahroldum yani, öyle söyleyeyim. Ya bu kadar çok çirkin bir futbol anlayışıyla buralara gelmesi, yani bizim altın jenerasyonun çıkamaması, hakikaten bir kez daha üzüldüm yani, öyle çok yazık oldu gerçekten de. Bunu söylemek istiyordum hakikaten.
0: Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Yani, Deniz Bey, görüşmek
1: iyi
0: üzere.
1: Hoşçakalın. Sağ olun.
0: 0212 273 10'da yavaş yavaş son telefonlar. Sonu da 43 müdür? Evet, 43 ile biten dinleyicimiz var. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Tanıyalım lütfen sizi.
2: Murat Kurşun benim ismim. İstanbul'dan arıyorum. Ara ara radyonuza, değişik programlarda bağlanıyorum. Öncelikle bir önceki arkadaşımın dediği birçok şey katılmakla beraber. Evet, Dünya Kupası'nın hakkında biraz önce konuşmak istiyorum tabii ki. Dünya Kupası'nın renkliliği bu. Kimi ülkeler renkli futbol oynar. Kimi ülkeler savunma futbol oynar. Kimi ülkeler agresif futbol oynar. Bizim gibi ülkeler de, ne oynadığını bilmeyen ülkeler de kaos ile bir şeyler yapmaya çalışır. Ama ben Paraguay, Uruguay, Arjantin liglerini takip eden bir insan olarak, zaten futbol orada da öyle oynanıyor. Yani kaos, bir sertlik, kapasiteleri dahilinde neyse onu oynamaya çalıştılar. Ellerinden gelen de buydu. Bence biz kendi ülkemizin takımını da, oyuncularını da biraz fazla abartıyoruz. Altın jenerasyon diyoruz işte. Federasyon başkanımızın tırnak içinde söylüyorum, en karakterli takımı diyoruz tarihimizin. Bunların ne kadar altının boş ve doldurulmaz olduğunu da Dünya Kupası'nda gördük. Evet, oyuncularımız bireysel olarak iyi takımlarda oynuyorlar. Yıldız statüsünde oynuyorlar, ama hiçbirinin gerçek anlamda bir dünya yıldızı olmadığını Dünya Kupası'nda gördük. Ben zaten bunu dile getiriyordum bulunduğum yerlerde. Evet, Arda da iyi bir oyuncu, Kenan da iyi bir oyuncu, ama önemli olan bunları takım halindeyken ortaya çıkartabilmek.

0: Dolayısıyla bizim milli takımımızın yapabileceği de zaten buydu. Diğer konulara gelecek olursam da tabii ki çok fazla vaktiniz varmadan söylemek istiyorum. Arkadaşlara bakıyorum, yani bağlanan arkadaşlar sürekli bir Galatasaray şikayeti, federasyonun Galatasaray'ı tuttuğuna dair bir şikayet. Arkadaşlar ben yanlış mı biliyorum? Yoksa Türkiye'de son 10 yılda bakalım. Hadi Türkiye'de diyelim ki federasyonlar, merkez rakam komiteleri, işte disiplin kurulları, tahkim kurulları, her neyse diyelim ki Galatasaray'ı kolluyor. Öyle bir varsayımda bulunalım. Peki Türkiye'de son 10-15 yılda Avrupa'da en çok ceza alan takımımız hangisi acaba? Her konuda. Mali konularda, disiplin konularında, takım anlamında, bireysel anlamda en çok ceza alan takımımız hangisi? Orada da mı malum takım diyen arkadaşlar var? Diğer takımlarımız orada da mı o ülkelerin yönetimleri tarafından düşman görülüyor veya herhangi bir şey yapılıyor? Ya bakın, en basit, en yakındaki örneği söylüyorum. Bir mali disiplinsizlik dolayısıyla, usulsüzlük dolayısıyla, ben daha açık söyleyeyim, Fenerbahçe bir ceza aldı değil mi? 7,5 milyon euro kadar. Yanlış mı söylüyorum?
1: Dinliyoruz biz sizi.
0: Türkiye'de ceza alacak mı acaba? Federasyonumuz Fenerbahçe ceza verecek mi acaba? Ben bunu merak ediyorum. Yani Avrupa'da cezası olan bir yaptırımın Türkiye'de bir karşılığı olacak mı acaba? Hani federasyon sürekli Galatasaray'ı tutuyordu, Fenerbahçe'yi düşman görüyordu ya. Ben merak ediyorum, usulsüzlük olan bir şeyin aynı cezası Türkiye'de verilecek mi acaba? Ben merak ediyorum bunu gerçekten. Arkadaşlar bunu düşünebilirler mi acaba? Yani lütfen arkadaşlar biraz yani mantıklı olalım ya. Federasyon başkanı canlı yayında Galatasaray'ın antrenörüne, Galatasaray'ın başkanına açık açık düşmanlığını belli etmiş bir insan. Her söyleminde Galatasaray'ı düşman gören bir insan. Siz diyorsunuz ki bu kayıkçı kavgası böyle olmaz. Kayıkçı kavgasının terimini, altını bir okuyun. Yani lütfen arkadaşlar, yani biz biraz, tamam ben diyorum ki Galatasaray bir usulsüzlük yaparsa cezasını en ağır şekilde görsün. Ağzımızı açıp tek kelime söylemeyiz. Ama bakıyorum dünyada uluslararası anlamda en çok ceza alan kulübümüz Fenerbahçe. Ama Türkiye'de aynı karşılığı görüyor. Görmüyor. Yani lütfen arkadaşlar ya birazcık mantıklı olalım ya. Birazcık çok değil. Ben söylüyorum, bakalım federasyonumuz, sevgili kurullarımız Fenerbahçe'ye bir usulsüzlük cezası transferden dolayı verecekler mi? Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
1: Görüşmek üzere. Murat Bey'e de teşekkür ediyoruz yayınımıza bağlandığı için. Instagram'da Çağatay Hoca adresini takip eden Faruk Gergöz'e teşekkür ederim. Yine buradan Ümit Karakaş'a teşekkür ederim. Aklımdayken söyleyeyim, yarın sabah saat 10'da Habertürk ekranlarında HT Spor'da saat 10 ile 11 arası canlı yayın konuğu olacağım. Nevzat Bey Paraguay Fransa demiş. Yine mesajlarla devam edeceğiz ama son telefonumuza bakalım. Sonu 10'la biten dinleyicimiz var. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin Köşesi'nde. Hoş geldiniz yayınımıza, sizi tanıyalım.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Çetin ben. Çağatay Bey, çok uzun zamandır dinleyicinizim.
1: Buyurun.
2: Başka
1: Çetin
2: bir şeylerle
1: Bey.
2: Alakalı konuşacaktım ama demin İşkembe Kübra'dan sallayan arkadaşımızla alakalı biraz onu ben bilgilendireyim bir Fenerbahçeli olarak. Şimdi her şeyden önce aldı, Fenerbahçe'nin bir usulsüzlük cezası değil, bir limit aşım cezası. Limiti aştığınız kadar ceza alırsınız. Bunun usulsüzlükle bir alakası yok. Ekstra ceza gerektiren de herhangi bir konu değildir. Usulsüzlük nedir biliyor musunuz? Usulsüzlük, formanızın arkasına Merit King diye bir bet firmasını, bir yasa dışı bahis firmasını alıp ondan sonra ona bir news uydurup, öyle bir şirketin olmadığı ortada, Ukrayna'da bir ev adresi çıkan yerden 16 milyon euroyu ülkenin kasasına sokup bununla alakalı işlem yapmayan Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Anlatabiliyor muyum? Bunun dışında usulsüzlük nedir biliyor musunuz? Kendi çalışanınızın mahkemede, evet biz kara borsa bilet satıyoruz, stadın altında şu odada birinin şoförüyle bilmem kimin oğlu, hatta kameralardan da görebilirsiniz deyip beyanı olmasına rağmen bu beyanı yapanı hapse atıp bunu yapanlara hiçbir ceza vermeyen Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Her şeyden önce bu sakın ha federasyonu neyse, önce bir onun açıklanmasını ben bekliyorum bir Fenerbahçeli olarak. Bir Fenerbahçeli olarak bir de ne bekliyorum biliyor musunuz? Tam 9 senedir Futbol Federasyonu'nda fixture çekimlerini organize eden Besim Bey'in Perşembe günü yine aynı fixture çekimini yapıp yapmayacağını merak ediyorum. Bu fixture çekimi ne biliyor musunuz? Fenerbahçe'yi ligin ilk 6 haftası bütün sağlam deplasmanlara gönderip malum takımı İstanbul dışına çıkartmayarak, çünkü o dönemde Şampiyonlar Ligi maçları var, deplasman var vesaire var, şu var bu var. Ha, dönüştü de hakem Kadir Sağlam'ı da atayarak her taraftan bunun kullanmasıdır. Yani o yüzden böyle usulsüzlük usulsüzlük bilmem ne ceza meza, yani birileri bir şey verecekse onun verileceği kulüp çok bellidir. Yani kulübünüzün kasasına Malezya'dan, Hong Kong'dan bilmem nereden para geliyor. Ondan sonra diyorsunuz ki, yani diyorlar ki bu paradan nereden geldiğinden mi şüphelen, ondan da mı şüphelenmediniz? Hani yazılıcı bahis mi var? Eyvallah, hani paranın geliş şekli ve geliş yerinden mi şüphelen? Ha, biz onu iade ettik. İşte öyle olmuyor işler. Maalesef öyle olmuyor işler. Fenerbahçe limit aşmıştır. Usulsüzlük değildir. Usulsüzlük başka bir şeydir. Usulsüzlük nedir biliyor musunuz? Usulsüzlük 25 milyon euro senelik alan oyuncunuzu kağıt üzerinde 6-7 milyon euro maaşlı göstermektir. Bak, usulsüzlük budur. Ya da usulsüzlük nedir biliyor musunuz? O kadar maaş verdiğiniz oyuncuya 6-7 milyon euro elden ödeyip daha sonra kalan kısmı bilmem kimin evleriyle ya da kriptoyla şunla bunla üstüne imaj hakları diye tamamlamaktır. Usulsüzlük budur. Fenerbahçe'nin yediği ceza limit aşım cezasıdır. Bunun 2 milyon eurosu Fenerbahçe'den tahsil edilecektir. Tekrarı halinde kalan kısmı alınır. Ha, bu arada bu kısım Fenerbahçe'nin UEFA gelirlerinden düşülür. Bir de arkadaş diyor ki dünyada en çok ceza yiyen takım Fenerbahçe. Lütfen biraz hani bunları söylerken aklı başına söylemek lazım. Dünyada Paris Saint-Germain, Manchester City, Chelsea vesaire gibi kulüplerin yediği cezalara bakın. O cezalarla Türkiye'ye kesilen cezaların bir şey yok. Esamiyesi yok. Velhasıl Kerem, bunları önceden bir söyleyeyim istedim. Siz uzun zamandır yoktunuz. Hoş geldiniz.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun.
2: Sesinizi duyamadık. Milli takımla alakalı çok söylemem gereken bir şey yok ama ben milli takımda bütün dünya ülkelerinde, elenen bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi federasyon başkanı ve antrenörün istifa etmesini bekliyorum. Çünkü milli takımda forma adaleti olduğuna inanmıyorum. Tüm dünyada elenen takımlar ertesi gün antrenörleri medeni bir şekilde istifa ederler. Federasyon başkanları medeni bir şekilde istifa ederler. Bizde tabii böyle bir kültür yok ama olmalı. Ama olmalı. Ben Montella'nın başarılı olduğunu ve bunu okuduğunu da çok düşünemiyorum. Montella ve bizim Futbol Federasyonu sadece çok şanslı. Normalde 24 takımın gidebildiği Dünya Kupası'na 48 takım gidebilince biz gidebildik. Çaraçao adaları, bilmem neler falan filanla beraber, Demokratik Kongolarla beraber biz girdik o şeye, sisteme. Yani bizim şansımızdı o. Dünya Kupası zaten 24 takımla yapıyor olsaydı eskisi gibi biz yine gidemiyorduk.
1: Evet, Çetin Bey, toparlamanızı rica edeceğim. Ben de kapatacağım programı çünkü.
2: Efendim?
1: Toparlamanızı rica edeceğim. Ben de programı kapatıyorum Çetin Bey yavaş yavaş.
2: Aa, öyle mi? Aa, tamam. Tamamdır. Ben sadece bunları söyleyeyim istedim. Doğrular biraz daha bilinsin diye. Kendinize iyi bakın. Spor dolu, futbol dolu güzel günler diliyorum.
1: Çok teşekkürler Çetin Bey. Görüşmek üzere. Evet, Bilal Güney ve Erhan Polat'a da teşekkürler. Instagram'da yine takip etmişler. Bugünlük bu kadardı. Uzun bir zaman, yani 3-4 gün beraber olamadık ama bugün sizlerin görüş ve düşünceleriyle Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında Söz Millet'in köşesinde sizlerle beraber olduk. Yarın yine aynı saatte, yani saat 14'te Türkiye'nin Spor Radyosu'nda görüşeceğiz. Ama onun öncesinde de sabah saat 10-11 arası HT Spor'da canlı yayında yine sizler ile birlikte olmak dileğiyle ben Çağatay Çıtlak, hepinize mutlu, keyifli bir gün diliyorum efendim. Hoşça kalın.
3: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.
4: Reklam.

0: Banka yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam bitti.
2: Kim ne dedi?
3: Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
4: Merhabalar.
3: Dünya Kupası serimizin 4. bölümünde birlikteyiz. Son 32 turu hocam geride kaldı. 16 maç izledik. Birçok drama yaşandı. Son dakika golleri fazlasıyla öne çıktı. Sürprizler oldu. Büyük takımlar elendi. Seri penaltı vuruşları, geri dönüşler, son dakikada iptal edilen goller. Her biri diğerinden daha duygusal sonuçları olan eşleşmeler. Ama bu sabaha karşı neredeyse Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden, belki de en büyük sürprizi yaşanıyordu. Hangi maç favorinizdi sizin?
4: Açıkçası her maçta birbirinden daha hareketli ve enteresan geçti. Hep söylediğimiz bir cümle de bence kendini tekrardan buldu. Her maçın kendine ait bir hikayesi var. Şimdi Brezilya, Japonya'ya bakıyoruz. Uzatma dakikalarında sonuçlanıyor. Almanya'ya bakıyoruz Paraguay'la. Almanya eleniyor. Orada belki bir sürpriz var diyebiliriz ama Hollanda Fas için aynı şeyi söyleyemeyiz. Çünkü Fas'ı daha evvel de söylemiştim. Fas iyi bir takım. Nereye kadar gider bilmiyorum ama ona pek sürpriz diyemem. Açıkçası ilk günden beri Meksika'ya da dikkat edilmesi gereken bir takım olarak bakıyorum. Ve tabii İngiltere'yle de eşleştiler. Tarihi statlarında oynayacaklar Azteca'da. İngilizler için de 1986 için bir nostalji olabilir onlar da. Belki o revanşı alırız düşüncesi.
3: Kötü anıları silmek için bir fırsat olabilir.
4: Belki de ama agresif ve iyi pas yapan, oyunun iki tarafında iyi oynayan bir Meksika gördük şimdiye kadar. Kendi seyircisi önünde küçük de olsa bir avantajı olacaktır.
3: Hiç gol yemediler hocam.
4: Doğru, o da ayrı bir şey. Yani o maç benim için çok dikkat çekici maçlardan biri olacak eşleşmelerde. Açıkçası burada en büyük sürpriz tabii olsaydı Yeşilburun olacaktı. Düşünebiliyor musunuz? Dışarıda yaşayan kendi vatandaşları kendi adasında yaşayandan daha fazla. 500 binden az, belki o kadar nüfusları var. Dışarıda yaşayan Yeşilburunlular 500 binden daha fazla yurt dışındakiler. Dolayısıyla bizim Rodriguez de oralı biliyorsunuz.
3: Evet, Geri.
4: Geri Rodriguez. O da girebilirdi, yedek soyunmuştu. Aile ve veya kültür bağlarını dünyada araştırıyorlar. Yani mesela Britanya adalarındaki
3: İrlandalı
4: stoper. Babası oralı. Nitekim oradan. Onun da hikayesi ayrı. Bir gün belki gireriz ona da. Bu bağlantıları bulmaya çalışıyorlar dünyada. Bayağı kafa tuttular. Messi'li neredeyse turnuvanın favorilerinden önemli. Öne çıkanı. Son dünya şampiyonunu. Hiç bir saniye onlardan aşağı kalır bir mücadele örneği vermediler. Çok da iyi oynadılar. 2 de gol attılar.
3: Kalecileri yine çok iyi bir maç çıkardı.
4: Bu kalecileri yine çok iyi bir maç çıkarttı. Yani sadece buna saygı duymak gerekir. Galip sayılır bu yolda mağlup
3: hikayesi
4: gibi bir hikaye.
3: Arjantin tarafından değerlendirmek ister misiniz hocam?
4: Ben onu şöyle düşünüyorum. Nasıl olsa ederiz, nasıl olsa geçeriz.
3: Çünkü maçtan önce hocam bu düşüncelerinizi destekleyecek Scaloni'ye Messi'yi kaç dakika oynatacağına dair sorular geldi. Mesela bir eleme maçı öncesi, Dünya Kupası eleme maçı öncesi bana biraz garip gelmişti. Ve maç içinde de bunu hissettirdiler bence.
4: Evet evet, yani Arjantin başlayışı, oyunun devam edişi.
3: Bir de öne geçişi hocam.
4: Efendim?
3: Bir de öne geçtiler herkese.
4: Evet ama belli ki mental olarak en iyi kura bize çıktı. Nasıl olsa Yeşilburnu geçeriz düşüncesi herkeste hakimdi. Bu da bir başka maça hazırlanmaları esnasındaki o mental konsantrasyonu, o disiplini, o mücadeleyi, hırsı göstermedi maalesef. Şimdi bu tip maçları hep oynadık. En zor olan şudur. Hakikaten böyle ya bir rahatsınızdır. Ama bu rahatlık oyun başladıktan sonra bir paniğe dönüşür. Hele bir gol yerseniz o zaman ya böyle kolay değilmiş düşüncesini sahanın içerisinde aşabilmek çok kolay değil. Bu sefer oyuncu tepki vermeye başlar. Yani aşırı sertlik, itiraz, bundan dolayı sarı kart veya kırmızı kart görüp maçı çok kolay geçecek normal şartlarda. Eğer her maça hazırlandığı gibi hazırlanıp mental olarak ben bunu nasıl geçerim duygusundan uzaklaşsa.

0: basit ve rahat geçecek bir maçı kaos haline dönüştürebilir. Çoğu maçta da bu sıkıntılı bitmiştir sonuçta.
1: İkinci yarıdaki Lisandro Martinez golüne kadar hocam, Messi'nin sahada olduğu dakikalarda sadece Messi gol atmıştı Arjantin'de.
0: Evet.
1: Bir saygıyla bağımlılık arasında bir dengesizlik oluştu mu acaba Arjantin'de? Çok bağımlı gibi oynamaya mı başladılar Messi'ye?
0: Şimdi Messi'nin olduğu yerde bağımlılık olmaması mümkün değil. Yani bakınız bazen bir metre yanındaki Messi açılmışsa ona veriyor. Halbuki Messi atak pozisyonda değil, rakip defansın önünde değil. Sadece yanında yarım metre bir metre ve arıyorlar Messi'yi. Tabii bu büyük bir güvence ama tabii bazen de yanlış seçim olabilir. Etki altında kalıp diğer seçeneğe kullanmayıp o tarafa kullanabilir ama belki bu maç için bunları söyleyebiliriz. Genel olarak Messi'nin bağımlılık yapması kadar doğal bir şey yok.
1: İleriki maçlar için belki de bir mesaj oldu onların.
0: Tabii ki. Buradan doğru dersler çıkaracaktır Arjantin, inanıyorum.
1: Arjantin hocam yeşil burnu geçerek Mısır'la eşleşti. Mısır'da penaltılarla Avustralya'ya geçmişti. Aslında son 32 turu çok yüksek iki penaltı vuruşu, duygusal anlamda iki penaltı seri penaltı vuruşuyla başladı hocam. Vuruşlarıyla. Aynı gece hem Almanya elendi hem Hollanda elendi ve bu yıllardır aslında süre gelen penaltı vuruşlarına yeni bir düzenleme getirilmeli mi tartışması da su yüzüne çıktı.
0: Şimdi her biten penaltılı elenen veya biten maçlardan sonra bir takım yeni kural teklifleri geliyor. Açıkçası baktım okudum, bana hiç mantıklı gelmedi. Çok saçma geldi. Zorlama geldi. Şimdi bir tanesi diyor ki gol atıncaya kadar oynasınlar. Şimdi bu mahalle arasında top oynamıyorsunuz.
1: Amerikan kültürü değil tabii hocam.
0: Olunca... Bir tanesi diyor ki 18'in üzerinden şutlar çekilsin. Öteki diyor ki penaltılar bilmem başka.
1: Önce penaltı kullanılsın
0: sonra oyun devam etsin. Şimdi bunlar saçma artık. Hani bazısı şaka yollu gibi geldi bana ama bazı ciddi eleştirenler de var. Açıkçası şu konmuş kural yapılabilecek en iyi kural. Şöyle ki eğer bir şey yapılacaksa bence 2-15 oynanacağına acaba tek 20 mi oynanmalı? Çünkü 60'ar 70'er maç oynanmış bir liglerden gelen takımlar, ülkeler, oyuncular, hocalar veyahut yöneticiler, hakemler aynı zamanda. Bu yorgun dima, yorgun vücutla beraber en iyisini vermeye çalışan ülkeler. Şimdi o sıcakta 1.90 oynuyor, uzatmalarla 100'den aşağı biten yok neredeyse. Peki bir de 15'er dakika, acaba bu beni ancak düşündürüyor. Ciddi düşünelim ne yapabiliriz ama bence en doğru kural şimdilik bu.
1: Zaten tarihte de çok önemli yeri olan bir kural hocam.
0: Yani hatırlarsanız Amerika'da futbol başladığı zaman hiçbir maç berabere bitmiyordu. Santra'dan 18'e kadar topu sürüp 18'e girmeden
1: belli bir süre içinde
0: atmak zorundasın saniyede. Bir takım illa kazanıyordu. Bu o değil ki bu. Yani 90 oynamış, 15'er oynamış, efendime söyleyeyim, penaltılara gelmiş. Artık burada yine kalecilerin rolü, yine oyuncuların rolü, yine hocaların rolü var.
1: Hocam siz tabii kariyerinizde penaltılarla alakalı çok olumlu da hatıralarınız var.
0: Olumsuz da var.
1: Altın gol mesela çok yeniden tartışılmaya açıldı. Geri dönmeli mi diye. Altın golle biten bir maçınız olmadı ama bitebilecek bir maçınız oldu.
0: Oldu.
1: 17 Mayıs 2000'de.
0: 17 Mayıs'ta oldu. Olabilirdi yani.
1: Olabilirdi.
0: Daha doğrusu. Şimdi açıkçası altın gole çok uzak değilim. Yani hiç olmasa 30 oynamaz.
1: Oldu.
0: Ondan olduğu anda ne kadar kar ettiyseniz diye düşünüyorum ben. Ama ben sadece 15'ten ziyade bir 20 mi düşünmesi lazım diye
1: onu
0: geliyor.
1: Blok halinde bir 20 mi düşünüyorsunuz
0: tek
1: hocam?
0: Tek blok. Bir defa 20.
1: Orada tek kaleye artık kura şansına.
0: Evet.
1: Nasıl penaltı vuruşları?
0: Penaltı da kura şansı. Biz de 17 Mayıs'ta penaltı. Bizim seyircimizin olduğu yerde para atışında biz kazandık. Bu genel olarak bir avantaj olarak görülüyor. Doğrudur da. Tabii penaltılar da bu oyun içinde olan bir şey. Kimi hazırlar, kimi hazırlamaz. Ben maçtan bir gün önceki antrenmanda veya iki gün önceki antrenmanda penaltı atışları yaptıran bir hoca değilim. Benim oradaki dayanağım, ya biz penaltılara kalmayı planlıyormuş gibi algılar oyuncu. Çok net. Acaba defans mı oynayacağız, acaba beraberliğe mi oynayacağız? Yani bunu anlatmaktansa ben hiç, hani beni tanımalarına rağmen, ne niyetli olduğumu bilmelerine rağmen acabalar sıkıntı yaratabilir. Ben bunu böyle ama düşündüm. Ama tersini düşünen de olur. Nitekim İngiltere'nin hocası Thomas Tuchel demiş ki ben hazırız biz. Baştan önce öyle bir beyanat verdi. Penaltılara hazırız.
1: Hocam biraz fazla gündem olmaya başladı gibi geliyor bana penaltılar. Avustralya-Mısır maçından önce de çok konuşuldu. Tuchel sizin söylediğinizi destekleyecek şekilde. Yani İngiltere tarih boyunca tabii çok dramatik penaltı vuruşları kaybetti.
0: Evet.
1: İtalya'ya kaybettiler, Almanya'ya kaybettiler, Portekiz'e, Arjantin'e. Basın toplantısında tabii ilk artık knockout stage'de eleme turuna çıkıldığında bu konu oldu. Sordular Tuchel'e de. Biz hazırız dedi. Declan Rice da biz İngiltere milli takım tarihinin en iyi penaltıcılarına sahibiz dedi. Yani bu basın toplantısında maçtan önce konuşulması sizde de tabii çok yakın biri olarak
0: ben, bana biraz ben garip geldi. Ben yadırgadım açıkçası. Yani eğer şunu demek istedilerse biz maça zaten hazırız ama berabere biterse, olay buraya gelirse penaltılara da hazırız manasında söylemişlerse ona saygı duyarım. Ama direkt kastetmeden maçı penaltılara hazırız demek çok doğru olan bir şey değil ama birinci tezim sanki daha doğru gibi geliyor. Evet,
1: Tuchel çalışmalar da yaptık dedi hocam zaten.
0: Çalışmalar da yapılabilir.
1: Hocam peki yani hiç penaltı çalışmadık 2000 UEFA Kupası finalinden önce dediğiniz o zamanda yıllar içinde de tekrar edilen bir açıklama sizin tarafınızdan. Penaltılar o noktada yetenekten öte psikolojiyle mi alakalıdır?
0: Şimdi ben bunu derken 4 senelik bir takımın başındayım. Taktik anlayışımızı, sistemimizi ezbere oynuyoruz.
1: Yüzlerce antrenman izlemişsiniz.
0: Binlerce antrenman yapmışız. Oyuncularımı zaten ezberlemişim ben. Mesela Milan maçında ben Ümit'e attırdım penaltıyı. Hiç kimse beklemiyordu. Ama ben onu Ümit takımdan tanıyorum. Ta Afyonspor'dan almışım. Oradan tanıyorum. Ümit Davalay. Şimdi sonuç olarak bildiğim bir şey. Buna rağmen o esnada yani maç bitti penaltılara kaldık. Geldik penaltıcıları tespit etmeye. O anda da çok güvendiğin bir oyuncu atmayabilir. Kendini iyi hissetmez. Anlatabiliyor muyum? Bu hem psikolojik hem fizyolojik bir olay. Yorgundur, bitiktir fizik olarak. Dönersiniz bu tarafa bakarsınız belki o da kendi savaşını kazanamamıştır kafasındaki. Atayım mı atmayayım mı kaçırırsam atarsam. Dolayısıyla psikolojik de diyebiliriz, fizyolojik de diyebiliriz. Ama genel olarak kritik bir karardır.
1: Hocam futbolculuk döneminizde büyük bölümünü stoper olarak oynadınız kariyerinizde.
0: Libero diyelim.
1: Libero olarak oynadınız. Ama çok da penaltı kullanan bir liberoydunuz.
0: Evet, evet.
1: Yani o kale küçülür mü hocam gerçekten gittikçe?
0: Vallahi küçülür. Küçülür. Atan için çok kolay bir şey değildir. Çünkü karar size kalmış. Ben onun için hep derim ki yani muhakkak ki kalecinin kurtarması çok önemlidir ama atan oyuncu da 7-32'ye atamıyorsa kaçıran da budur yani. Anlatabiliyor muyum? Ve çeşitli kurallar da geldi. Çizgiye basmadan daha önce çıkamazsın, içeri gidemezsin, ne bileyim bir sürü.
1: Direğe dokunmama.
0: Eyvallah. Dolayısıyla yani penaltı başlı başına bir sorumluluktur, önemli sorumluluktur. Bana kalırsa şöyle bir penaltıyla ilgili bir düşüncem var. 1-0 kazandınız penaltıyla, ertesi gün gazeteler bile penaltıdan attığı golle kazandı der. Halbuki çok zordur. İki arkadaş konuşur. O ona kızdıracak ya. O ona der ki ya penaltıdan attınız zaten. Ben diyorum ki penaltıda aldığınız sorumlulukla penaltıyı attığınızdaki bedel çok eşit değil.
1: Hocam Avustralya-Mısır maçında 18 yaşında stoper attı penaltıyı mesela. Ki sorumluluk kısmında gelmişken konu oraya sürüyor. Evet. Almanya'da hocam Almanya Paraguay'a elenirken 5. penaltılar bitti. Biliyorsunuz hani orada da biraz daha doğaçlamaya geçiliyor tabii 6. 7. penaltıda. Takım kaptanı Kimmich Goretzka'ya
0: soruyor
1: atar mısın diye. Hayır diyor. Bir daha gidiyor sorar soruyor atar mısın diye. 3 ya da 4 defa bildiğim kadarıyla. Hiçbirinde de olumlu yanıt vermiyor. Hayatında ilk defa Jonathan Tah sonra dışarı atıyor.
0: Hiçbir şey diyemezsiniz. Mesela biz 17 Mayıs'ta elbette ki teknik heyetimle beraber kafamızdaki 7-8 kişi var zaten kafadan. Çünkü niye 7-8 kişi var? Her an bir tanesi hocam ben iyi değilim diyebilir. Böyle bir iş bu. Ergün birinci attı.
1: Daha önce hiç penaltı atmamıştı.
0: Daha önce hiç atmamıştı. Peki Hacı atılmasaydı? Şimdi ben soruyorum. Hacı atılmasa penaltı atmayacak mıydı? Adam frikiyi penaltı gibi atıyor. Tabii ki atacak.
1: Hocam Hacı'nın atıldığı an?
0: Ben görmedim önce. Ben kulübeye döndüm bir değişiklik için. Konuşuyordum. Birdenbire hocalar, oyuncular bir yere dikkat kesilince, benim gözümden ayrılınca anladım bir şey olduğunu. Yani bu ne kadar saniye döndüm. Bu arada içimden Allah'ım inşallah bir yanlış mı derken kırmızı kartı gördüm. O zaman da bekleyin dedim. Başka bir formüle geçtik.
1: Ahmet Yıldırım'la Hasan Şaş.
0: Ahmet

0: Yıldırım'la Hasan Şaşı'yı aldım. 4-4-1'e geçtik. Mecburduk öyle yapmaya. O günkü benim anlayışımla, oyunu okuduğum kadarıyla. Doğru da durdu. Ama penaltıya gelecek oldu. Hacı atacaktı.
1: Peki hocam, en iyi penaltıcı kaçıncı sırada olmalıdır?
0: Şimdi ben en sonuncu atardım oynarken, takımın penaltıcısı olduğum için. Bazen birinci başlatırsınız, bazen beşinci attırırsınız. Böyle bir kayda yok. Ama genel olarak biz de iyi başlamak isteriz.
1: Son yıllarda oraya dönüldü biraz.
0: Bunu da konuşuruz oyuncularla. Ben hazırım der oyuncu. Bunlar çok önemli sinyallerdir, mesajlardır. Anlatabiliyor muyum? Antat kalmanız gerekir. Ben sana emrediyorum, bunu gidip atacaksın. Öyle bir şey yok. Özgürdür burada, özgür olmalıdır. Nasıl sahada ben birçok oyuncuya özgürlük bazı konularda veriyorsam, burada da özgürdür. Kızmam, darılmam, alınmam. Çünkü hazır değilse adam niye at? Şimdi orada mesela herkes merak etti. Beşinci kim?
1: Beşinci penaltı.
0: Beşinci Capone'ydi. O atacaktı. Ona kısmet olmadı, gelmedi.
1: Popescu'yla bitti.
0: Popescu'yla bitti. Yani şimdi dünyanın en iyi penaltıcısı dediğiniz kişi, istatistik olarak penaltıları en fazla gole çıkabilen kişidir. O manaya çıkar. O bile kaçırır. Olur. Hiç aklınızda var mı Allah aşkına? İkiliyorsunuz topa vurmayı. Yani destek ayağınıza çarpıyor. Gitmeden top. Ayak içinizden kendi ayağınızın isabetini buluyorsunuz kayarken. Şimdi
1: destek ayağıyla.
0: Destek ayağıyla ikiliyorsunuz. Ya aklınızda var mı? Hiç yok. Yani olmayacak şeyler gördük penaltılarda biz. İki direğe çarpıp kalecinin eline gelenler. Orası bambaşka bir yer. Yani orada mesela ben son penaltıyı attım kupada. 16-17 tane attık birbirimize. Gençler Birliği bizi eledi. Beşiktaş Ali Samiyen'de bize
1: Türkiye Kupası finalini,
0: Türkiye Kupası'nı 98. aldı. Ama biz de gittik. En doğru yerde o kupayı aldık. Allah'a şükür. Ve de 4'te 4 yaparak aldık. Ben bu listeyi çok açıkça söylüyorum, net olarak. Ben bu listeyi ilan etsem, taraftara sorsak %50'yi geçmez.
1: Bu niye atar denir değil mi hocam?
0: Zaten bu atmaz. Aa, solak olmaz. İşte hayatında atmamış. Bu dışarı atar.
1: Ben çok şaşırdım, hatırlıyorum hocam. Ergun Pembe topa başına
0: geldi. Ama zaten şaşırtırım ben genel olarak.
1: Hala da devam ediyorsun.
0: Yani oyuncu değiştirmede de bu vardır. Diyorum ya işte, tanısı konulmamış hastalık.
1: Evet. Belçika maçında hocam, mesela Senegal maçında bir anda çok önemli iki değişiklik yaptı. Ve maçı aldı.
0: Evet.
1: 2-0 geridelerdi.
0: Evet.
1: 3-2 kazandılar.
0: Evet.
1: Hatta konuştuk Milan maçını.
0: Bugün modern futbolda artık antrenör dokunması diye, teknik adam dokunması diye bir şey var. Zaten hep vardı. Olmalıydı da zaten. Yani saha kenarındaki o dokunma işi, o olayı kavrama işi, oyunu okuma işi çok daha büyük ve ciddi seviyeye geldi. Soyunma odası artı saha kenarı. Yani bir antrenör dokunuşu istiyor bazen. Çoğu zaman ister de ama bazı kritik hallerde artık %100 istiyor. Nitekim bazı genç arkadaşlarımdan başları anlatırken çok da bilgililer, çok da beğeniyorum gençleri. Onlara olan sevgimi de bilirsin. Daha çok hoşuma gidiyor. Bu bir antrenör takımı diyor, teknik adam takımı filan. Tabiri de demek istiyor ki yani bu dokunuyor diye. İstiyor bazen.
1: Bu turnuvada var mı hocam teknik direktör
0: var,
1: takımları?
0: Var,
1: Paraguay, Amerika
0: var,
1: Birleşik Devletleri
0: tabii,
1: çok
0: var,
1: konuştuk.
0: Var var tabii. Var tabii, olmaz mı? Yani
1: Pochettino'yu çok konuştuk.
0: Pochettino mesela bundan evvel belki çok başarılı işler yapmamış olabilir ama Amerika'ya dokunduğu çok açık.
1: Paraguay'da Alfaro'nun hocam direktör aynen, olarak.
0: Aynen. Yeşilburun. Yani bugün tabii ki.
1: Euro 2008'de de penaltılarda bir ilk atma tartışması takım içinde.
0: Evet.
1: Sonra siz Arda Turan'a
0: Arda'ya verdi.
1: Hatta Arda diyor.
0: Evet.
1: Arda
0: hocam ben atarım dedi.
1: Orada oyuncuyu tanımak da çok önemli değil mi?
0: Tanımak artı olayın sinir tarafını, ciddiyet tarafını da kaldırmak lazım. Yani atamazsan yandık olayından, atamazsan atamazsın daha. 4 tane vara döndürmeli iş. Yani rahat göndermelisiniz. Rahat olmalı. Penaltı rahat insanların yeri. Yani en sonunda rahat olacaksınız. Mesela biz 3 defa oyun kesildi. 3 saat bir Trabzonspor finali oynadık şeyde. Mithat Paşa'da o zamanki adıyla şimdiki Tüpraş stadında elektrikler kesildi yani. Işıklar gitti diyelim daha doğru. Penaltılara kaldık. Son penaltıcı bendim. 9 tane güzel penaltı atıldı. 9 tane. Hepsi de çok güzel. Kaçıran Hüseyin de güzel attı. Nihat abi ters tarafa gitti. Allah rahmet eylesin. Hüseyin o bir taraftan dışarı attı. Şimdi geldim ben.

0: Şenol'la karşı karşıya. Milli takımdan arkadaşız.
1: Her şeyinizi biliyor.
0: Penaltı çalışmalarında da Şenol'la beraberiz milli takımlarda. O zaman çalıştırırlardı bizi. Galatasaray'da da ben atıyorum, milli takımda da ben atıyorum. Dedim kendi içimden, Şenol biliyor bir yere keseceğimi. Yan filelerden birine, plase. Sonra dedim ki ya biliyor, ben geleyim vurayım topa. Böyle bir kafamdan yürürken santradan öyle bir takım şeyler geçiyor insanı. Sonra

0: Buyurursunuz.
1: Arda Turan hocam orada...
0: Arda hiç penaltıcılarda yoktu biliyorsunuz.
1: Zaten hocam yürürken o da şöyle diyor. Ben burada bir panenka atayım diyor. Yürürken ayağa takıyor.
0: O onun bölümü. Ben izni verdikten sonraki bölümü. Geç birinci at dedikten sonra. Kötü bir penaltı. Yani,
1: öyle diyor zaten.
0: Ama yani, en iyi vuruş gol olan vuruştur.
1: Oraya unutmayın. Gelecektim.
0: O da iyi penaltı demektir.
1: Oraya gelecektim.
0: İyi başlangıç demektir.
1: En iyi vuruş gol alan olduğu için
0: de çok iyi. Geldi sarıldı anlattı başladı anlattı.
1: Yani çok iyi penaltıcı
0: evet.
1: Oldu yani.
0: Mesele top geçsin çizgiyi.
1: Evet.
0: Yani amorti
1: koltuğunun
0: vermiyorlar.
1: Koltuğunun altından o kadar kötü vurdu ki hocam koltuğunun altından girdi.
0: Hayır amorti de vermiyorlar.
1: Evet. Çok güzel kullandınız. Buyurun.
0: Müthiş gol attın penaltıda yok öyle bir şey. Gol.
1: Bu kaleciler üzerinden tabii Dünya Kupası ile birleştirince hocam 94'te işte kimler kaçırıyor dediniz de Roberto Baggio akla geliyor tabii. 98'de yani orada kalede olan Tafarel 98 Dünya Kupası'ndan önce transferini bitirdiniz.
0: Evet. Fransa'ya gittim ben yaz tatilinde. Dünya Kupası'nı seyretmeye Galatasaray teknik direktörüydüm. İkinci şampiyonluktan sonra mı? Evet. Eşimle gittim, Fuller'le gittim. Ve Carlos Alberto Pereira'yı aradım. Çok önemli bir isimdi. Fenerbahçe'de antrenörlük yaptığı zaman, teknik adamlık yaptığı zaman güzel bir dostluğumuz oluşmuştu. Nasılsın, iyi misin, başarılar diliyorum, şudur budur derken ya dedim ki böyle böyle bir kaleciye ihtiyacımız var. Ben Tafarel için bana bir fikir verebilir misin? En iyi sen tanısın. Çünkü ben ona çok güvenirdim. Brezilya'da olduğu zaman da zaman zaman telefonlarla konuşurduk. Bazen de UEFA toplantılarında beraber olurduk. Çok değerli, çok önemli bir hem insan hem hocadır. Buradan ona selam olsun, saygılarımla. Dedi bana ki Fatih müthiş bir karakterdir. Bana çok güzel şeyler söyledi. Ben de döndüm, yönetimimizi aradım. Tamam hoca dediler, harekete geçiyoruz. Lütfen geçelim dedim. Şöyle bir örnek vereyim. Sormadın, yeri de değil ama bazı anekdotlar anlatmak lazım. Uçaktan inişi bizim antrenmanımızdan sonraya denk geldi. Koşa koşa yetişmiş. Merdivenlerden indi. En yakında ki 5'e 2'ye geç dedim ben. İşte hoş geldin, 5 geldin. Sağ ol. İçeride iki tane genç var, ikili. İkisinden birine çıkın dedi. Şimdi herkes bir durdu. 7 kişi de.
1: Dünya Kupası finalinden
0: geliyor. Adam Dünya Kupası Paris'ten geliyor. Final oynamış. Dünya Kupası'ndan geliyor. Ortadaki gence diyor ki çık. Ben ortaya geçeceğim.
1: Her antrenmandan sonra kendi toplar hocam.
0: Tafarel'in birinci girişi bu. Bütün herkese örnek olsun. Mütevazılığı, çalışması, hayatında ailesi var, dini var ve futbolu var. Olağanüstü pozitif, Türkiye'ye bu degajı da getiren, fazla yerde gezmeyen, kalecinin ayakta kalanı makbuldur. Diyelim oyuncunun da.
1: Size de artı bir olan oyun kurulumunda çoğu zaman ki tabii o zamanlar
0: ki,
1: çok
0: tabii ki, tabii ki.
1: Vizyoner bir bakış.
0: Tabii
1: hocam,
0: ki. Oyunu
1: olarak.
0: Kurması için de idealdi. Onu da zaten hep defans oyuncuların bazılarının daha teknikti.
1: Antrenörlük kariyerinde de birlikteydiniz hocam. Bir telefon var o bildiğim kadarıyla
0: ben
1: orada.
0: Ben aradım eşi Andrea'yı aradım. Anladım ki nasılsınız iyi misin? Çok mutlu oldum.
1: Bu tip kararlar için herhalde doğru adres.
0: Doğru adres Andrea'dır. Ondan sonra ne yapıyor, ne ediyor falan derken dedim ki böyle böyle düşünüyorum. Tam zamanıymış bence.
1: Futbolu da bırakmıştı.
0: Bırakmıştı. Haliyle. Tam zamanıymış. O yüzden timingimiz doğruymuş. Kaleci çok önemli tabii. Yani santrafor nasıl atmasını bekliyorsak kaleciden de yememesini bekliyoruz. Dolayısıyla bugünün futbolunda, modern futbolda neredeyse önündeki oyuncular kadar topu oyuna sokabilmeli, uzun degajları zamanında atabilmeli, geçiş hücumlarına isabetli uzun topu kullanabilmeli ve takım kaptanı gibi geriden yönetmeli. Çünkü en geriden oyunu en iyi gören oyuncu kalecidir. Bütün sahayı görüyor. Dolayısıyla bunların hepsi Tafarel'de var. Yaptığı kurtarışta hala hafızalarda 17 Mayıs'taki. Evet. Selamlar olsun buradan.
1: Brezilya'da hocam enteresan. Vinicius Junior sizin özel favorinizdi. Hatta geçtiğimiz hafta torununuz Yaman'la, Yaman sizden çok rica etti. Bir ilk 11 yapar mısınız? Siz de Vinicius koydunuz.
0: Bir özel oyuncu
1: hatta,
0: tabii.
1: Hatta özür dilerim hocam. Formsuz dedi Yaman.
0: Ben hayır dedim kabul etmiyorum. Bu kadar sürat, bu kadar teknik ve bu kadar oyunun içinde. Hatta bazen fazla içinde. Tepkiler, reaksiyonlar.

0: yaşıyor ve bazen de ceza alıyor tabii. Yani sarı kartla veya başka türlü.
1: Zor bir camiada bu.
0: Zor bir camiada. Tutulması da zor bir adam. Yani sadece defans arkasına koşan değil, birebir geçen, ters tarafa geçen, iki taraftan geçen, artı olmadığı zaman oradan giden sol beki de ara ve arka toplarıyla da kaleye yaklaştıran bir önemli meziyet.
2: Reklam.
0: Tabii orada.
2: Reklam bitti.
3: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Ortaya Karışık'ta. Ben Göksel'in Çağrı Saraç, sizlerle birlikteyim. Dünya Kupası heyecanı var, basketbolda heyecan var, teniste heyecan var. Wimbledon tenis turnuvasında da günün karşılaşmaları başladı esasında. Şöyle bir oraya da göz atalım ilk olarak. Neler oluyor diye 0212-273-10-10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Alex de Minaur, Koboli karşılaşmasında 7-5 ilk seti. Koboli kazandı. Sonrasında 2-2'lik eşitlik var ikinci sette Alex de Minaur ve Koboli arasında. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Hepsini konuşacağız. Basketbolla başlayacağız. Ali Şiviloğlu hattımızda olacak. Hemen bağlantımızı gerçekleştirelim. Ali, hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Yayınlar.
4: Teşekkür ediyorum. İlk olarak 17 yaş altı turnuvadan başlayalım. Gerçekten bizim açımızdan verimli bir turnuva olduğunu söyleyebiliriz. Hem ev sahibi olduğumuz hem de başarılı olduğumuz bir turnuva. Yakından takip ettin. Turnuvada dördüncü olduk ne yazık ki. Ama kötü bir derecede değil zaten. Sırbistan eğlendik. Sonrasında üçüncülük maçında Avustralya karşısında kaybettik. Nasıl değerlendiriyorsun U17 milli takımımızı?
5: Dünyada dördüncüsü olduk. Bence de iyi. Ben kötü düşünmüyorum asla. Yani derece olmadı belki ama bir adım kala kaçırdık kürsüyü. Geçtiğimiz kupada diğer jenerasyon, 2007 jenerasyonu dünya üçüncüsü olmayı başarmıştı. Bu sefer olmadı ama yani sonuçta altyapı bunlar. Ama yani ve bakınca oldukça vaatkar bir jenerasyonu karşı karşıya kaldığımız çok net. Bize çok iyi maçlar izlettiler. Bizi kesinlikle gruplandırdılar. Yani her maçını izlemekten herkes çok büyük keyif almıştı Türkiye'nin. Ya kaybettiği maçta da, kazandığı maçta da. Bazen fark yedi, geriye düştü. Oradan bile dönmeyi başardı. Çok iyi bir kadro, iyi bir turnuva geçirdi bence bir takım bu bakımdan. Ve dördüncü bitirdi. Grup aşaması, yani direkt işte ufak ufak maçları özet geçeyim istiyorum. Türkiye tabii ilk önce grup maçlarına başladı. Yeni Zelanda'ya iki uzatma sonunda Yeni Zelanda'yı mağlup etti. Hatırlarsınız, konuşmuştuk bunu zaten. İki uzatmaya gitmişti maç. İlk maçtan daha çok zorlu başlamıştı bu. Yeni Zelanda'nın yolu ondan sonra o kadar açık değildi ama Türkiye ondan sonra açıldı desek yanlış olmaz. Slovenya'yı rahat geçen milli takım grubun son maçında Porto Rico'yu da rahat geçti ve son 16'da seri başı oldu. Seri başı oldu son 16 turunda Venezuela'yı çok zor yendi. Aslında Venezuela bu kupanın en zayıf ekiplerinden bir tanesiydi ama yaptıkları savunmayla Türkiye'yi çok zorladılar. Türkiye'de yani en düşük sayı bulduğu maç oynadı. 78 sayı bulabildi Venezuela'ya karşı. Son anlarda yani önde kalarak maçı kazandı ve çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Fransa aslında bu turnuvanın hani favorisi demem ama Dünya Kupası'nın hani ikincilik adaylarından biriydi Fransa ve çeyrek finale denk geldi Fransa ama yani zor geçen maçta Türkiye bence çok iyi oynadı. En iyi oynadığı maç olabilir Türkiye'nin Fransa maçı. Ve tabii Darius Karatasu ve Ömer Kutlay önderliğinde o maç özelinde Ömer Yusuf Şık ve Rüzgar Öpçü'nün performansıyla ayrıca Demir Öztürk'ü de almak lazım bu maç için. Performanslarla orayı da geçtik. Yarı finale kaldık. Yarı finalde rakip Sırbistan'dı. Sırbistan maçını ben takip edemedim ama orada yine bir geri düşmüşüz. Çift haneli farklı. Ve oradan geri gelmişiz aslında. Maç son topa kadar gitmiş ama iki hücum kala Beşir Bryant'ın perdelemesine çalınan hücum faul. Maçın kırma anı olmuş. Ki doğru karar bu arada. Onu söylemek lazım. Yani bir geri dönüş var. Bir geri dönüş hikayesi var. Ama yeterli olmadı günün sonunda ve 71-76 Sırbistan kazandı ve Amerika'nın rakibi oldu finalde. Tabii bu maçta Fransa maçında Noyan Tolan sakatlanmıştı. O yüzden Sırbistan'a karşı oynayamadı Noyan Tolan ki ilk 5 oyuncusuydu o da. 4 numaradan süre alıyordu. Onun eksikliğini de tabii hissettik bence Sırbistan'a karşı. Ve üçüncü maçında da Avustralya geldi ki Avustralya Amerika ile oynadığı yarı final maçının ilk çeyreğinde öne geçti. Yani öne geçti garip oldu böyle söylemek ama yani Amerika'nın geri düştüğü bile yoktu şimdi. İkar ve Avustralya ilk çeyreği büyük ölçüde önde götürdü Amerika'ya karşı. İlk çeyreğin son bölümünde bulduğu bahsetti. İlk çeyreği önde bitirdi Amerika 23-21'lik bir skorla. Yani Amerika'nın bütün turnuva boyunca en zorlandığı an olarak söyleyebiliriz o kısmı. Yani 23-21 biten Amerika lehine olsa bile ilk çeyrekten sonra tabii Amerika açıldı. Avustralya'nın da gücü yetmedi ondan sonra ve Amerika rahat bir şekilde finale uzandı. Yani dolayısıyla ne anlıyoruz? Buradan aslında Avustralya'nın çok güçlü bir ekip olduğu, çok güçlü, zor bir rakip olduğu o zaman o an belliydi. Ama çocuk maçının sürprizi Darius Karitasu'nun ısınmalara çıkmaması oldu. Yani sakatlığı olup olmadığını bilmiyorduk. Böyle bir bilgilendirme de hiç geçirmemişti. Moyant olan zaten sakat ilk beş oyuncusu. Darius Karitasu da en iyi ikinci oyuncu diyebilir. Yani denebilir bu takım için. En önemli ikinci parça denebilir Ömer Kutlu Ay'la beraber. Hatta bence eş liderler bu takım için. Yani Ömer ve Darius bu takım eş lideri bana göre öyle söyleyeyim. Ve onsuz başladığımız ilk çeyrekte fark yedik Avustralya'dan. Fark 20'lere geldi, 23'lere geldi. Ve ilk çeyrek 30'a 12 bitti. 30 sayı yedik Avustralya'dan ilk çeyrekte. Ki Avustralya'nın en skorer, en iyi oyuncusu, hani bir numaralı oyuncusu kim dersen yıldızı, Luke Paul ilk çeyrekte sayı bile atmadı. Hani ama herkesin her üçlüğü giriyordu Avustralya'nın. Çok iyi şut attılar özellikle ilk çeyrekte. İkinci çeyrekte de bu performans devam ettiler ama Türkiye toparladı kendini. Ve Darius da ikinci çeyrekte bir anda ısınmadan süre almaya başladı. Biz ne yorulduğunu şaşırtık açıkçası. Yani çok bir yandan korktuk açıkçası. Ben çok korktum. Yani bütün ısınma sürecinde Darius kenardaydı. Arada bir soyunmasına gidip geldi ama ısınmadı. Yani ısınmadığını gördük. Isınmayan bir oyuncuyu oyuna sürdük. Ben hakikaten korktum ama biz yani problem olmadı ve Darius ikinci çeyreği çok iyi oynayıp ikinci çeyrekte aslında 19-20'lik skorla önde bitirdik ikinci çeyreği. Ama aslında hani tam momentum alacak gibi oldu birkaç defa ikinci çeyrek boyunca ama Avustralya hiç geri durmadı. Hep bir yerde skor bulmayı başardı veya bizim hücumlarımızı yavaşlatmayı, durdurmayı başardı. Ve böylece yakın kalmayı başardı yine. Farkı belli bir seviyede tutmayı başardı Süleyman giderken. İkinci yarıda yine artık yani Darius kendini iyi hissediyordu ve oynamaya devam etti. Ömer Kutlay bu arada, Ömer Kutlay tabii çok özel, her maç artık Ömer Kutlay'a özel savunma yapıyorlardı. Box and one dediğimiz yani 4 kişi kutu yapıyor. Bir kişi de sadece yani 4 kişi alan savunması yapıyor. Bir kişi sadece Ömer Kutlay'ı tutuyor gibi bir savunma stratejisi Venezuela maçından beri vardı Türkiye'ye karşı. Bundan dolayı da Ömer çok zorlandı. Avustralya maçı da en zoru oldu Ömer için. Çünkü çembere yaklaştıkça hem yardım yapıyorlar ama yardımı tam yapmıyorlar. Bazen Ömer'i de tereddütte tutmak için, bırakmak için her şeyi yaptılar. Ömer de çıkmadan oydu neredeyse bu arada. Bütün maç neredeyse sahadaydı. Sadece 8 saniye dinlendi bütün maç boyunca Ömer Kutlay. Ve iki sayılık atışlarda 23'te 7 gibi bir yüzde yakaladı. Aslında kötü bir yüzde. 23 tane top kullanması ayrıca anormal. Sadece bir tanesi isabetli olması ayrıca çok iyi olmayan bir istatistik. Ama maçı izleyen anlamıştır bence. Yani Ömer'e hani bu şekilde hazırlanmışlar aslında Ömer'e. Avustralya tüm takımlar hazırlık yaptığı için. Ömer de artık hani hem her maç sona kadar süre oluyor. Hiç dinlenmiyor. Hem de ona özel bir savunma var kısa dakika boyunca. Ya Ömer böyle bir ortamda böyle bir maçı Avustralya dediğin gibi yani belki de Sırbistan Avustralya oynasa Avustralya yenecekti. Bence hani daha iyi takım olabilir Sırbistan'dan. Yani Sırbistan'ın daha iyi yıldızları var belki ama Avustralya'da yıldız oyuncu diyeceğimiz tek bir oyuncu yok. Buna rağmen takım halinde hem geniş bir kadroları var. Yani daha doğrusu herkesin kadrosu aynı sayıda tabii ki ama 12 oyuncunun 11'i de birbirine yakın kalitede, yetenekte olması bir avantaj Avustralya'da. Bu yüzden her oyuncuyu çok rahat kullanabiliyordu Avustralya. Koçu ki çok iyi dağıttı bence süreleri de. Ben Avustralya'yı inanılmaz beğendim. Onu da söylemek lazım. Avustralya'ya hakkını vermek lazım daha doğrusu. Buna rağmen Türkiye Ömer önderliğinde yavaş yavaş skoru eritti. Farkı eritti. İkinci yarıda inanılmaz domine oynadık. Domine ettik yani Avustralya'yı. Tek problem Beşir İbrahim aynı çeyrekte 3 tane faul yaptı. Yani bir faulü varken yani 4 faule çıktı Beşir İbrahim ki yine bir ekstra faktör olmuştu aslında tabii tam maçı gibi. 2 tane de üçlük buldu. Bu arada ikisinde isabeti buldu. Yani orada da bir katkısı vardı. Ki bu maçta blok vuramadı. Tam tersi Avustralya bloklarda oldukça aktifti. Çok savunmada gerçekten çok iyi durdular. Yahya Başar önderliğinde ondan da bahsetmek lazım. Ben bu maçın üzerine çok durdum ama gerçekten anlatacak çok şey var bu maçta yani. Luke Paul'un ilk çeyrek hiçbir sayı bulmamasından sonra maçı 19 sayı 10 rebound 7 asist gibi triple double'a yakın bitirmesi, ki ayrıca 3 tane de blok yaptı. Luke Paul bir guard ama size bir guard ve atletik bir guard. Zaman zaman putback maçı denedi reboundlarda bu arada. Hani o gerçekten çok yönlü bir oyuncu. Sadece şutu yok. Şut hariç her şeye var çocukta gerçekten. Çok caskidi profili bir oyuncu bu böyle bakınca aslında. Caskidi'ye benziyor bu bakın. Ausfeld'e olmasıyla da beraber. Yani William Hamilton var. O da Ryan Brokop'a benziyor. Sarı saçlarıyla, uzun saçlarıyla. Ve şeye çok şaşırdık biz. John R. Young var ve Riyak Akuar var. Bunlar iki farklı oyuncu. 12 ve 13 numara. Birbirlerine hem çok benziyor hem de aynı rolde oynuyorlar. Aynı mevkide oynuyorlar. Avustralya koçu 20 dakika oldu, 20 dakika öbürünü oynattı. Dolayısıyla yani 40 dakika boyunca aynı oyuncuya karşı oynadık biraz. Öyle bir durum da var. Yani Avustralya gerçekten bu geniş rotasyonda gerçekten çok iyi kullandı herkesi. Ve bence en üzücü kısmı Yahya Başaran, Avustralya'nın uzunu, pivotu. Bundan 2 sene önce Türkiye'de yaşıyorduk. Zaten yani doğma büyüme İstanbullu Yahya Başaran benim bildiğim. Hatta Darüşşafaka altyapılı bir oyuncu. Ailece daha sonra hani bireysel bir karar alıyorlar. Avustralya'ya göç ediyorlar yani aslında bir kararla. Ve Avustralya'ya hiç oynamaya başlıyor Yahya. Ve çok da canımızı yaktı bu maçta. 14 sayısı, 10 reboundu, 3 bloğu var. Ayrıca bir asisti var ki inanılmaz iyi bir asist. Yani izlemeyen varsa özete kesin vardır diye düşünüyorum. Özete bakmadım ama harika bir asisti var ki yani bu da şeyi gösterdi. Yani her şeyi yapabiliyor. Şey PDM falan denedi. Bir de pas vizyonu da çok iyi gerçekten. Tüm bunları 3 blok ve sadece 2 faul yaptı. Müthiş oynadı bence maçı. Ya Türkiye aslında ikinci yarıda bayağı kapattı farkı ve çok da iyi noktaya getirdi maçı. Neredeyse son topa kadar yani tek topa da kadar indi fark ama Avustralya öne geçmemize izin vermedi ve hani Ömer Kutlay çok yoruldu. Darius sonradan geri koyun katkı verdi ama mesela Rüzgar Öpçü'nden hiç yararlanamadık. Demir Öztürk ilk yarıyı çok kötü oynadı ama ikinci yarıda 3 top çaldı, 3 blok yaptı. İnanılmaz savunma yaptı. Savunma da müthiş katkı verdi Demir Öztürk ikinci yarıda, ki takım kaptanı aynı zamanda. Ve Ömer Yusuf Şık da yine hücumda sezonun yani daha doğrusu turnuvanın geneline ters olarak pek katkı veremedi. Fuat Kaya Arda çok iyi bir topa baskı oyuncusu ve burada aslında ikinci yarıda özellikle Fuat Kaya'yı çok iyi kullandık ve o da aldığı toplarla yaptığı savunma baskısıyla bize zaman zaman fırsatlar yarattı. Onun, o zaten öyle ki o oyundayken Avustralya'ya 11 sayı fark attık ki yani maçı da 8 sayı farklı kaybettiğini düşünürsek yani Fuat Kaya gerçekten çok verimli oldu aslında ama yeterli olmadı tabii ki. Ömer Kutlay bu maçı 32 sayı 5 asistle bitirdi. Darius Karatasu ikinci çeyrekte itibaren oynamasına rağmen 17 sayı 7 rebound 2 asistle bitirdi maçı. Ama diğer parçalardan Beşir Bryant hariç diğer parçalardan hücum anlamında katkı gelmeyince galibiyet de gelmedi. Zaten 70'in altında kaldık ilk defa turnuva boyunca ve Avustralya'ya boyun eğdik. Yani çok iyi bir sistem var Avustralya'da ve böyle bir hem kaliteli oyuncu hem iyi bir sisteme karşı böyle bir sınav vermek bence çok kıymetliydi. Ama yani yan parçalardan azıcık katkı gelseydi zaten belki de üçüncüydük ama hiç sorun değil yani. Ben kesinlikle çok başarılı buldum bu oyun yaşaltı milli takımımızın turnuva sürecini. Ve yani bu jenerasyonun da önü açık belli ki. Özellikle Ömer Kutlay çok bambaşka bir şey olacak herhalde. Yani babasından ziyade, babasından farklı olarak NBA'de uzun bir kariyeri olacaktır böyle devam ederse oynamaya.
4: Tabii bireysel performanslara parantez açtık. Rakiplerde de bireysel performanslar vardı. Avustralya'dan bahsettin. Sırbistan'da da Kusturica gerçekten öne çıkan bir performans sergiledi. Nasıl değerlendiriyorsun? Sanırım Barcelona'da değil mi artık?
5: Artık değil. Şöyle, Nikola Kusturica 2 yıldır Barcelona forması giyiyor. Tıpkı Amerika'da aynı zamanda oyunda yaşayan Dünya Kupası'nın MVP'si seçilen Joaquin Buncha gibi. O ikisi de Barcelona forması giydi bu sene ve hatta Ömer Kutlay da Real Madrid forması giyerken Adidas Next Generation Tournament'da yani işte bu 18 yaş altı Euroleague turnuvasında şampiyon oldu Barcelona ve bu Barcelona'nın iki oyuncusu zaten Kusturica ve Bumşe'ydi yani inanılmaz iyi bir kadro. Real Madrid de finaldeydi bu arada, finalde kaybetti Barcelona'ya ve Real Madrid takımında da dediğim gibi az önce Ömer Kutlay vardı aslında. Yani bazı oyuncuları bu şekilde tanıyorduk aslında Euroleague'in 18 yaş altı turnuvası sayesinde. Ve burada görmek güzel oldu. Önümüzdeki sezon Bumşe'de Kusturica'da NCAA'yı unutacak. Amerika'ya gidecekler. Hatta Kusturica'nın kontratı çok konuşuldu. Çünkü Amerika kolej tarihinin en pahalı kontratı Nikola Kusturica da imzalayacak. Kimle olduğunu hatırlayamadım şu anda. Duke galiba, emin değilim.
4: Bu arada İstanbul'dan Yiğit Bey yazmış. Amerika'dan kolej takımıyla 2 yıllığına 14 milyon dolar anlaştı yazmış.
5: Evet, 2 yılına 12 milyon diye okudum. Yani 14 ise başka bir noktaya gider. 2 yıl 12 diye hatırlıyorum ben. Senelik 6 milyon oluyor. Yani Euroleague'in en iyi kontratı kimde şu anda? Çok değiştirdi orası. Hatırlamıyorum da Mitic olabilir. Mitic 6 falan alıyor işte. Yani düşün, Euroleague'in en pahalı kontratını alacak neredeyse yani Kusturica. Evet. Ve daha şey bile değil yani. Daha yetişkin bile değil. Gerçekten şaka gibi bu arada. Bence çok yani işin cılkı çıktı o bakımdan. Daha profesyonel bile olamayan bu çocuklar böyle kontratlara imza atabiliyor. Mantıklı değil asla. Kusturica bu o seviye için o kontratı verebileceğin birkaç oyuncudan bir tanesi. Onu da söylemek lazım. Kusturica gerçekten Sırbistan'ı tek başına neredeyse finale taşıdı. O çok abarttım. Zaten iyi bir kadrosu var Sırbistan'ın ama yani öyle bir ortamda bile yani Kusturica maç başı 25 sayı ortalamayla oynadı. Böyle düşünmek lazım. Yani defalarca faul yapılıyor Kusturica'ya. Çünkü durduramıyorsun. Şutu var. Topu elinde çok seviyor. Aslında fiziği 4 numara oynamaya müsait ama topu yere vurabildiği için aslında mevkisi yok bence yani. Her mevkide o itese oynar diye düşünüyorum ben Kusturica. Çünkü öyle. Yani çok benzeri var bence bizde. Karusasu belki Kusturica kadar iyi bir oyuncu değil ama ona çok yakın seviyede olduğunu düşünüyorum mesela. Gerçekten Türkiye'de o bakımdan çok şanslı bence.
4: Peki bugün de 12 dev adam son maçına çıkacak ilk gruplardaki İsviçre ile karşı karşıya geleceğiz. Bosna'ya oranla nispeten daha rahat bir rakibimiz var bugün tabii ki. 6'da 6 yapmak istiyoruz. 6'da 6 yapmanın diğer gruplara, bir sonraki gruplara faydası nedir Ali? Yani turnuvanın, daha doğrusu elemelerin formatı biraz özetler misin bize?
5: Yani aslında liderliği garantiledik bir kere, onu söyleyeyim. İsviçre maçının sonucu o bakımdan pek önemli olmayacak. Yalnız ikinci grup bu grup aşaması artık bitiyor. Ama bir grup aşaması daha olacak. Evet. Sen de aslında birazcık yani spoilerını vermiş oldun. Ve ikinci grupların maçları da bu yaz oynanacak diye hatırlıyorum. Onlara hemen bakmak lazım aslında. Second round hatta buldum, tamam. Ağustos ayında bir pencere daha olacak. Yani bir ay sonra iki maç daha yapılacak. İkinci gruplar belli olunca. Ardından Kasım ayında ve Mart ayında oynanacak ve 12 tane takım Avrupa'dan adını yazdıracak Dünya Kupası'na. Hatta şimdi bir yandan kontrol ediyorum, hani kimler garantilemiş de üst turu. 12 tane ülkenin 8'i garantilemiş. Evet. Belli olmuş daha doğrusu, ama sıralamalar ve grupların belirlenme şeklini sordun tabii sen ve ben bunu hatırlamıyorum açıkçası.
4: Ya şöyle bir şey duydum esasında, 20'de onu sormak istedim sana. Ali şöyle bir şey duydum ben. Yani okudum, daha doğrusu doğru mu değil mi onu teyit etmek istedim. İşte bu grupta alacağımız galibiyetler diğer gruba da taşınacak şeklinde, ama çok anlam veremedim açıkçası.
5: Söylediğin şey doğru.
4: Nasıl peki hatta, yani sistem nedir?
5: İşte aslında bu doğru, tam hatırladım. Şimdi hatırlamadım, ayrıca şeyden kusura kopya çekiyorum. Baktım Tiba'nın sitesini açtım. Grupların bu arada bir tanesi belli olmuş bile, bazı belli olmayan gruplar var ama bazı bir tanesi yazılmış grupların Tiba sitesine. Şöyle ki. Aslında süper finale benziyor birazcık, hatırlarsın. Yani hatta Belçika Ligi'nde falan da o sistem devam ediyor diye hatırlıyorum. Sıfırlanmıyor mu grup? Yok, sıfırlanmıyor. Yani normal sezonu belli bir puanla bitirdin. Ve sonra playoff potasına geçiyorsun, şampiyonluk grubu gibi. Ve şampiyonluk grubunda puanın neyse devam ediyorsun ve o şekilde sıralanmaya devam ediyorsun. 6 ülkeden oluşan 4 grup olacak. Toplam 24 takım bir üst tura yükselecek Dünya Kupası için. Ve o 24 takımın 12 tanesi yani yarı yarıya şekilde Dünya Kupası'na çıkma hakkı kazanılacak. Grupların dağılım şekli şöyle, örnek vereyim, oradan çıkarırsınız. Mesela E grubunun birincisi, ikincisi, üçüncüsü ve F grubunun birincisi, ikincisi, üçüncüsü K grubunda olacak. Bizim grubumuz C diye hatırlıyorum. Hemen ona bakayım. Evet, biz C grubuyuz. A, B, C, D, F, aynen. Tamam. Şöyle, C grubunun 1, 2, 3'ü ve D grubunun 1, 2, 3'ü yer alacak. J grubunda olacak işte, ikinci gruplarda. Bizim 3 tane rakibimiz belli oldu. Diğer grup çünkü belli oldu tamamen. İzlanda, Litvanya, İtalya. Bizim gruptan 3 tane takım gelecek. Sırbistan, Türkiye ve Bosna-Hersek. Yani bu arada garanti olmayabilir de. Bakayım, garantiymiş. Ya Sırbistan hiç, ama İsviçre'nin de şansı kalmamış hiçbir şekilde. Aslında grup garanti aslında yani. Sıralamalar belli.

0: kaybetti. Bu durumda Türkiye 6 galibiyetle gruba lider başlayacak ve 5 maç oynanacak. 5 maç mı oynanacak? 3 tane tencere var gerçi ama hemen bir games diye bakalım. 10 maç oynanacak. Evet, 5 maç mantıksız zaten. 2'şer maç oynayacağız yani. Avantajlı başlayacağız. Mesela Sırbistan bu pencerede bizi çok zorlayacaktır mesela. Ama Sırbistan'a karşı şimdiden 2 tane galibiyet avantajımız olduğu için onu da biraz kullanacağız aslında. O bakımdan İsviçre'yi yenmek çok önemli. Aslında yani çok cepte bir maç şu anda. Hem Türkiye garantilemiş olabilir ama yani daha da önemlisi İsviçre'nin hiçbir iddiası yok. Hiçbir konuda hiçbir iddiası yok. Dolayısıyla maç kaybetmek boşu boşuna cepten yemek olur. Evet. Ve hani ileriki gruplarda İtalya var, Litvanya var. Bunlar zor takımlar.
1: Kadro olarak Bosna
0: Hersek'le İzlanda'yı
1: kadro olarak da zayıf bir takım da değil mi İsviçre? Yani Capela gelmiyor bildiğim kadarıyla.
0: Capela yok. Draft olan bir tane çocuk vardı, o da yok. Hı-hı. Yani aslında bir tane NBA oyuncusu var, bir tane daha NBA oyuncusu var İsviçre'nin ama o da gelmiyor. Ben geçen bir tane maçına baktım İsviçre'nin şey maçına. Sırbistan'da oynadı İsviçre tabii yani, geçen gün. Kadroya baktım, tanıdığım bir tane oyuncu yok ya. Gerçekten tanıdığım hiçbir oyuncu yok, öyle söyleyeyim sana. Hiç korkmuyorum o yüzden yani İsviçre'den.
1: O zaman bugün yani bir galibiyet alıp artık 6'da 6 bitirmek diğer grup için büyük bir avantaj diyorsun. Doğru anladım.
0: Çok büyük avantaj. Hemen şöyle de bir şey ekleyeyim. D grubunun maçları bitti. Bizim diğer grup, çapraz grup diyeyim ona. Çapraz yan grup neyse. İtalya'nın 5 galibiyeti 1 mağlubiyeti var. Litvanya'nın 3 galibiyeti 3 mağlubiyeti var. İzlanda'nın 3-3 yine. Bosna Hersek 2-3. Sırbistan 3-2. Yani tahminen söylüyorum Sırbistan 4-2 bitirecek. Bosna Hersek 2-4 bitirecek. Dolayısıyla Bosna Hersek sonuncu başlayacak gruba. Türkiye lider başlayacak. En yakın rakibi de İtalya olacak. Ardından Sırbistan olacak. Yani aslında ilk grupların oluşumu Türkiye lider, İtalya ikinci, Sırbistan üçüncü, Litvanya dördüncü, İzlanda beşinci ve Bosna Hersek altıncı şeklinde başlayacağız gruplara. Ama ondan sonra 10 maçta oynayacağımız için yani çok da önemli tabii ama önem seviyesi kısaltılır. Neyse ki Türkiye'nin Avrupa'da oynayan çok fazla iyi oyuncusu var. NBA'de oyuncusu az. Emre Alperen var. Adem var, o kadar. Tabii ki çok önemliler ama şuna getireceğim şimdi. 3 tane pencere olacak dedim. Bir tane pencerelerin bir tanesi şey zamanı, yaz zamanı. Tamam. Ama diğer ikisi yaz zamanı değil, sezon içinde olacak. Kasım'da ve Ocak'ta galiba. Hatırlayamadım şimdi. Ona bakmıştım az önce de. Hatta bakayım hemen ya. Kasım'da aynen. Kasım sonu, Şubat sonu ve Ağustos sonu 3 tane pencere oynanacak. Dolayısıyla Avrupa'dan oyuncuların olması önemli. Tabii oyuncuların bir de kulüplerden izin alabilmesi önemli. Bu konuda Ergin Ataman çok büyük bir faktör bence. Mesela şimdi Dubai genelde izin vermeyen bir takım. Diğer izin vermeyen takım da Kızılyıldız. Geçen sene böyle olmuştu yani. Türkiye'de bu iki takım oynayan oyuncu sayısı sıfır. Hatta yabancı sınırından dolayı daha çok ülkemizde forma giyiyor milli oyuncular ki daha çoktan da ziyade hepsi galiba şu an o duruma geldi. Cedo'nun ettiydi. Yanlışla bir düğmeye bastım ama devam ediyoruz değil mi? Problem yok.
1: Evet evet, hiçbir sıkıntı yok.
0: Cedi Osman sadece Panathinaikos'ta oynuyor ama hani Obradovic de milli takımı gidemezsin denmez bence. Ayrıca da şu anda şey konuşuluyor. Cedi Osman'ın Türkiye'ye geri transferi konuşuluyor şu anda.
1: Büyük ölçüde,
0: ben doğruluğunu bilmiyorum.
1: Anadolu Efes'te büyük ölçüde diye okudum ama hala bir açıklama gelmedi açıkçası.
0: Evet aynen. Çünkü yani bir kere Cedi'nin kontratı devam ediyor ve yani Panathinaikos neden bırakmak istesin Cedi'yi? İstemez. Bunun için de yüklü bir buyout yani bonservis meblağı istiyor Panathinaikos. Efes bunu vermeye hazır demişler ama ben bu haberin gerçekten doğruluğunu bilmiyorum. Yani gördüm sadece böyle bir haber. Yani mantıklı mı? Bence değil. Yani bir sene daha bekleyin. Seneye alırsınız Cedi'yi daha makul bir şekilde bence. Ben böyle düşünüyorum. Yani çünkü 1 milyon euro sadece bonservise vermek basketbolda, Avrupa basketbolunda biraz uçuk, bayağı uçuk yani.
1: Peki transfer sürecine girmişken şunları da sormak istiyorum. Son konuştuğumuzdan beri bazı kesinleşen hamleler oldu. Beşiktaş Furkan Korkmaz, Galatasaray Şeyh Musazer olmuştu zaten. Nasıl değerlendiriyorsun son konuştuğumuz zamandan bu yana gelişen gelişmeleri?
0: Son konuştuğumuzdan bu yana ne oldu diye düşünüyorum.
1: Furkan Beşiktaş, Korkmaz açıklandı.
0: Katil Bilbek'in açıkladı galiba. Efendim?
1: Furkan Korkmaz açıklanmamıştı o zaman daha.
0: Furkan Korkmaz resmiyete döküldü. Ayrıca Metecan Bilsen yine resmiyete döküldü. Scottie Wilbeck'in ve Medi Sokko ayrıca Beşiktaş'ın diğer iki yeni transferi oldu resmen. Böylece birazcık kadro şekillenmeye başladı. Ante Cicic kaldı. Sokko geldi. Bu iki oyuncu aslında Beşiktaş'ın bu sezon iki tane pivotu olacak. Orası kesin. 4 numarada Kanarya Morgan var. Ve buraya Baskonya'nın oyuncusu Eugene Omuroi konuşuluyor. Ki ben beğeniyorum Omuroi'yi. Ama hani Omuroi'yi şey gördüm. 3 hani numara gibi kullanabiliriz gibi şeyler gördüm ama zannetmiyorum ben. Çünkü Eugene Omuroi aslında hani boyu kısa olabilir. Boyu 1.98-2 metre arası. Fakat Baskonya'da 5 numara oynadı zaman zaman. Hatta yani hafta sayılır şekilde yani. Ve bu arada hani ufak olabilir boyu anlamında ama asla kötü değildi bence Omuroi'nin 5 numara performansı. Orası az çok belli olduğu gibi. Omuroi herhalde gelecek, ben öyle anladım. Daha resmi olmasa bile. Hı hı. Ayrıca guard lazım hala Beşiktaş'a. Bence Beşiktaş'ın bir tane böyle çok sağlam maaş bağlayabileceği bir guard güzel olur. Kasi Bilbekin o oyuncu bence değil. Bilbekin'in şöyle bir güzelliği var, yerli. Zaten demiştim yani 3 tane en az yerli transfer ihtiyacı var Beşiktaş'ın diye. Bence hepsini tamamladı Beşiktaş şu anda. Furkan Korkmaz, Metecan Bilsen, Bilbekin yeterli gayet. Bilbekin yerliydi en son. Hala en son yani şey oldu. Bir ara bir yerli olma durumu iptal oldu ama tekrar yerli yapıldı Bilbekin. Ertaş Şanlı ayrıldı Beşiktaş'tan bu arada. Çünkü Fenerbahçe'ye gidiyor. Yeniden Fenerbahçe'ye dönüyor Ertaş Şanlı da. Orada hani şey, Metecan gittiği için yerli sayısı için herhalde öyle bir takas gibi oldu aslında Metecan ve Ertaç, evet. Birazcık. Guard lazım hala Beşiktaş'a ve bence Beşiktaş hala çok underside takım oldu. Yani birazcık daha fizikli ve uzun oyuncular lazım birazcık daha. Yani kimi saysam underside. Berkurlu, Wilbekin, Devin Dotson, Medisokko, şey, Omuroi eğer olacaksa, Anthony Brown 2 metrenin altında yine. Ama en azından hani fiziksiz demem çoğuna. Guardlar öyle. Savunma anlamında hala problem var guardlarda bence. İşte 1-3 numara, 2 tane daha guard yeterli olur Beşiktaş artık gibi herhalde. Ondan sonra fena olmayan bir kadro olur bence Beşiktaş için. Yani en azından çok iddialı olmasa da bence Bayern Münih'ten daha iyi bir kadro oluyor gibi yani. Öyle söyleyeyim. Örnek verdim. Aklıma o geldi. Galatasaray'da Deschamps-Pierre transferi, evet, resmiyete döküldü. Deschamps-Pierre hatırlarsınız. Fenerbahçe'de oynamıştı senelerce. Sonra Rusya'ya gitti geçen sene. Şimdi bu sene Galatasaray'la Avrupa basketboluna dönüyor diyebiliriz. Yani bir bakıma Rusya oynayamadığı için. Erokspor üst üste transferler yapıyor. En son Telekom'da oynayan Jordan Aşır geldi. Melih Tunca Erokspor'la imza aldı. Erokspor bayağı bir transfer yaptı. Zaten o takımın tamamını göndermişti 3 oyuncu hariç Erokspor. Şimdi o yerine hakikaten 9 oyuncu gönderip 9 oyuncu alıyor. Gerçekten iyi bir kadro oluyor onlar da. Onlar da muhtemelen bu sezon iddialı olacaktır. Bahçeli Koleji en bence flash ekip oldu transferde bu sene. Çünkü yani neydi o gardın adı, adamın ismi Marquis Reed, Flynn. Şimdi Isaiah Mike geldi 4 numaraya. İşte Ponitkası da var. Pivotu Trevion Williams hala falan. İlk 5'i şeyin, Bahçeli Koleji'nin çok net Euroleague'de oynar. Çok net, rahat oynar. O yüzden Eurocup'u almaları bunu bekliyorum artık bu sene ben Bahçeli Koleji'nin. Seneye de Euroleague'i tekrar zorlayacaklardır muhtemelen. Eğer zaten şey olacaksa, büyüme olacaksa zaten Euroleague'de, oraya Bahçeşehir girecektir gibi duruyor bu gidişle. Böyle bir çünkü yatırım çok büyük gerçekten. Bu arada Marcus Rick demişken, şimdi milli maç oynanıyor. Marcus Rick Gürcistan forması giyiyor şu anda ve geçen gün inanılmaz bir maç oynadılar. Gürcistan'la İspanya oynadı ve 20 sayı geriye düştü İspanya karşısında Gürcistan. Ama Taci Çengelya ve Marcus Reed'in sayılarıyla maçı çevirip uzatmaya götürdüler ve uzatmada da maçı kazandı Gürcistan. Sadece iki oyuncu ile yaptı bunu. Çengelya 40 sayı, Marcus Reed 40 sayı. Toplam 80 sayı attılar iki oyuncu. 40-40 değil ama 37-35 falan galiba yani. Ama iki oyuncu sonuçta toplam 80 sayı gibi bir şey attı ve maçı kazandılar. İspanya'nın box score'una baktım mesela, çok şaşırdım yani. NBA oyuncuları falan var birkaç tane ama gerçekten hiç sivrilememiş. Gerçekten İspanyol oyuncularda büyük problem var. Yeni nesil İspanyol oyuncular eski İspanyol oyuncuları bayağı yaratacak gibi gözüküyor. Öyle şu an durum gerçekten o konuda orada vahim. Zaten öyle ki Valencia'nın pivotu Pradilla iyi bir buyout bedelinin ardından Real Madrid'de 5 yıllık imza aldı. Çünkü muhtemelen yerli İspanyol yani iyi seviye oyuncu artık bulamıyor onlarda demek. Çünkü Pradilla asla o seviyeden oyuncusu değil yani. Pradilla bir Felipe Reyes falan olmayacak hiçbir zaman. Ben bunu çok rahat söyleyebilirim ama işte adam olmayınca başka piyasada yerli böyle kontratlar imzalanabiliyor. İspanya'da böyle bir durum var, aklıma gelmişken söylemek istedim.
1: Peki Ali, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere.
0: Hoşça kal.
1: Ali Şivilioğlu bizimle birlikteydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve basketbol gündemini bizlere aktardı. Şöyle bir Dünya Kupası'na bakalım. Dün neler oldu? Dün gece uyuyanlar inanılmaz bir mücadeleyi kaçırdı gerçekten. Hatta vazgeçip uyuyanlar da vardır tahmin ediyorum. Çünkü saat 3'te başlaması beklenen bir karşılaşmaydı. Saat 4'te başladı fırtına uyarısından dolayı. İnanılmaz bir mücadeleydi. Meksika-İngiltere karşılaşmasında 3-2 kazanan taraf İngiltere oldu. 36-38 Jude Bellingham, 42. dakika Quinones, 54. dakika Coensa kırmızı kartla oyundan atıldı. 60. dakika Harry Kane penaltıdan topu ağlarla buluşturdu. Skoru yeniden farkı 2'ye çıkarttı daha doğrusu ama 10 kişiydi İngiltere ve 69'da Raul Jimenez penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi. Ama Meksika aradığı o beraberlik golünü bir türlü bulamayınca İngiltere turu geçen taraf oldu. 20 şut İngiltere, düzeltiyorum, Meksika'dan geldi. 5 isabet, 6 şut 5 isabet İngiltere'den ama kazanan taraf İngiltere oldu. Ki bizim federasyonumuza kalsa daha iyi olan bizdik derdik herhalde. Bir diğer karşılaşmada da daha makul bir saatte oynanan mücadelede Brezilya ve Norveç karşı karşıyaydı. Norveç turu geçen taraf oldu, Brezilya veda etti. 14. dakikada Bruno Guimaraes penaltıyı kaçırmıştı. Sonrasında Norveç'in golü 79'da Haaland'dan geldi. 90'da Haaland bir gol daha kaydetti. 90+10'da Neymar'ın penaltıdan attığı gol yeterli olmadı ve kazanan taraf Norveç oldu. Bugün saat 22'de, bu akşam saat 22'de Portekiz ve İspanya son 16 turu mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Ve bir diğer karşılaşma gece 3'te Amerika Birleşik Devletleri Belçika mücadelesi. Orada da fiyasko bir karar var gerçekten. Yani hiç anlayamadığım, büyük bir rezalet olarak adlandırdığım bir karardan bahsediyorum. Balogun kırmızı kart görmüştü ve gerçekten bir kırmızı karttı, yani kırmızı kartı hak eden bir müdahale ile kırmızı kart görmüştü. Bosna Hersek maçında Balogun Belçika maçında oynayabilecek. FIFA dün aldığı kararla bu kırmızı kartı iptal etti. Yani hiçbir açıklama yok, hiçbir sebep yok. Çok enteresan bir karar geldi gerçekten FIFA'dan ve Balogun bu maçta oynayabilecek. Gece 3'te ABD ve Belçika karşı karşıya geliyor son 16 turu mücadelesinde. Tabii Dünya Kupası'nın öne çıkan bir başka haberi de teknik direktör açıklamalarıydı. Ve teknik direktör kararlarıydı daha doğrusu. Jürgen Klopp Almanya ile anlaştı. Arne Slot için de Hollanda iddiası var. Sky'da yer alan habere göre Hollanda'da Liverpool'dan ayrılan Arne Slot'un da adaylar arasında yer aldığı belirtildi. Hollanda Futbol Federasyonu'nun 47 yaşındaki Slot'la temaslara başladığı yazıldı. Hollandalı Arne Slot kariyerinde Cambuur, AZ Alkmaar, Feyenoord ve Liverpool'da görev almıştı. Liverpool 2 yıllık dönemin ardından geride kalan sezonun sona ermesiyle birlikte genç teknik adamla yollarını ayırdı. UEFA'dan da FIFA'ya büyük tepki geldi. Folarin Balogun kararı hakkında Avrupa Futbol Federasyonları Birliği, yani UEFA, FIFA'nın ABD milli takımında forma giyen Balogun'un kırmızı kart cezasını ertelemesini kırmızı çizgiyi aştı olarak değerlendirdi. UEFA yaptığı açıklamada oyuncu Folarin Balogun'a verilen kırmızı kartın uygulanan bir maçlık kırmızı kartın ardından uygulanan bir maçlık otomatik cezanın bir yıl süreyle deneme amaçlı olarak askıya alınması kararı kırmızı çizgiyi aştı ifadelerini kullandı. Futbolun da diğer tüm spor branşları gibi adil, dürüst ve şeffaf bir rekabetin temelini oluşturan kurallara dayandığının altını çizilerek şu görüşlere yer verildi. Bazen kurallar yoruma açıktır. Bu durumda değil. Kırmızı kartın ardından en az bir maçlık otomatik ceza keyfi bir seçenek değildir ve yetkili bir organın kararına ihtiyaç duymaz. Bu yönetmeliklere yerleştirilmiş bir ilkedir ve istisnalara tabi tutulamaz. Hele ki birçok oyuncunun aynı durumda olduğu ve cezalarını düzenli olarak çektiği bir turnuvanın ortasında hiç olamaz. Verilen bu hatalı kararın emsal teşkil edeceği vurgulanarak kuralların keskinliği artık koruyucuları tarafından garanti edilmediğinde oyunun bütünlüğü tehlikeye girer ve bir yarışmanın güvenilirliği zedelenir. Aynı şekilde bu karar devam eden turnuvada emsal teşkil eder ve benzer durumlarda artık eşit muamele gerektirecek. Bu da yarışmaya zarar verecektir değerlendirmesinde bulunuldu. Futbolun her yerde aynı kurallarla oynanması nedeniyle dünyanın en sevilen sporu olduğu belirtilen açıklamada bir turnuva asla tek başına bağımsız bir olay değildir ve söz konusu turnuva Dünya Kupası ise oyunun bütünü üzerinde olumlu veya olumsuz sonuçlar doğurma gücüne sahiptir ifadeleri kullanıldı. Belçika Futbol Federasyonu'ndan da açıklama geldi konu hakkında. Belçika Futbol Federasyonu Bosna Hersek maçında kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un cezasının ertelenmesi karşısında şaşkınlık içinde olduklarını bildirdi. Federasyondan yapılan açıklamada FIFA'nın erteleme kararının disiplin talimatının 27. maddesine dayandırıldığı belirtilerek ancak aynı talimatnamenin 66.4. maddesi Dünya Kupası sırasında gösterilen tüm önceki kırmızı kartlarda olduğu gibi bir kırmızı kartın takımın bir sonraki maçı için otomatik olarak men cezasıyla sonuçlanacağı açıkça öngörülmektedir denildi. Açıklamada söz konusu kararın 2026 FIFA Dünya Kupası turnuva yönetmeliğindeki bir oyuncu veya takım görevlisi doğrudan veya dolaylı bir kırmızı kart sonucunda oyundan ihraç edilirse takımının bir sonraki maçından otomatik olarak men edilecektir. Buna ek olarak daha fazla yaptırımda uygulanabilir maddesiyle doğrudan çeliştiği kaydedildi. Federasyon devam eden ve gelecekteki turnuvalara katılan tüm takımların meşru haklarını korumak ve adil oyunun temel ilkelerini savunmak adına tüm seçeneklerin araştırıldığı bildirildi. ABD'li forvet oyuncusu Folarin Balogun 1 Temmuz Çarşamba günü Bosna Hersek karşılaşmasında son 32 tur mücadelesinde Tarık Muharremoviç'e yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart görmüştü. FIFA Disiplin Kurulu 25 yaşındaki futbolcunun cezasını 1 yıl süreyle erteledi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, artık ortaya karışığı noktalıyoruz. Birazdan Fehmi Kurtuluş kazandıran saatlerde sizlerle birlikte olacak. Kaçırmayın diyorum. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Gökçer'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi.
3: Reklam.

0: hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam bitti.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
1: Reklam.
5: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bir

0: nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
2: Bankam, bank kartıma bir. Reklam bitti.
3: Rakiplerimizi tanıyalım. Gornik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Gornik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Gornik kelimesi, Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Gornik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Gornik, her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bugünlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Gornik Zabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun ikili mücadelelere ve yüksek atletizm kalitesine dayalı oyun karakterini sahaya yansıtan bir takım görünümünde. Maçlarını 24 bin kapasiteli Ernest Pohl Stadyumunda oynayan ekip, özellikle iç sahada madenci köklerinden gelen oldukça ateşli ve baskılı bir taraftar desteğine sahip. Kulübün renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızı, tribünlerdeki o endüstriyel futbol öncesi dönemin samimi ve sert atmosferini günümüzde taşımaya devam ediyor. Takımın mevcut kadrosuna ve saha içi yapısına göz attığımızda ise fiziksel teması seven, orta sahada dirençli ve geçiş hücumlarında tempo yapabilen Polonyalı oyuncularla yabancı isimlerin birleşimi bir rotasyon tercih ediliyor. Takımın savunma hattında 33 yaşındaki deneyimli stoper Rafal Janicki ile birlikte Slovenya milli takımından da tanınan tecrübeli sol bek Erik Janza gibi isimler omurgayı oluşturuyor. Hücum hatlarındaysa atletik ve dikine oynayan profiller ön plana çıkıyor. Kulübü günümüzde futbol dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan yapılarından biri haline getiren esas detay ise yönetim ve sahiplik koltuğunda gizli. Dünya futbolunun önemli bir ismi, Alman milli takımının efsanesi ve bir dönem ülkemizde Galatasaray formasıyla da izlediğimiz efsane sol ayağı Lukas Podolski. Bu kulübün sadece eski bir oyuncusu değil, aynı zamanda resmi olarak çoğunluk hissedarı ve sahibi. Zabrze yakınlarında doğan ve çocukluğundan beri bu kulübe büyük bir aidiyet besleyen Podolski, geçtiğimiz dönemde kulübün %86'lık hissesini belediyeden satın alarak Gornik Zabrze'nin yeni patronu oldu. Aktif futbol kariyerini de bu kulübün forması altında Polonya Kupası zaferiyle noktalayan efsane isim, artık kulübü bir başkan ve yatırımcı olarak bir üst seviyeye taşımak için mesai harcıyor. Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler başlıyor.
4: Herkese merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. 6 Temmuz Pazartesi haftanın ilk günü 17-18 saatleri arasında yine sizlere ben eşlik edeceğim. Kıymetli konuğum Rahmi Şehirlioğlu ile birlikte bir saat boyunca sizlere Dünya Kupası'ndaki maçları ve eğer Rahmi'nin varsa ilave maçlarını yorumluyor olacağız. Yine sizlerin de sormak istediği kuponlar, analizler ya da önermek istediğiniz maç skorları, kuponlar yine aynı şekilde varsa 0212-273-1010 numaralı WhatsApp hattından bizlere yazabilirsiniz. Rahmi hoş geldin.
5: Hoş bulduk Fehmi. İyi yayınlar diliyorum.
4: Çok teşekkürler. Haftanın ilk günü. Son 16'nın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Futbol gündemi yoğun. Futbol siyaset gündemi yoğun. Kırmızı kart iptali sebebiyle Amerika Birleşik evet. Devletleri'nde. Evet. Yani hafta başında yoğun bir gündem var. UEFA'dan açıklama geldi. Takip ettin mi bilmiyorum. Jürgen Klopp'tan açıklama geldi. Yani çeşitli spor insanları bunları bu durumu bir hayli yadırgıyor. Sepp Blatter'den bir açıklama geldi yine aynı şekilde eleştiren düzeyde. Bayağı dikkatleri üzerine çekmiş ve tepkileri toplamış durumda Balogun'un kırmızı kart iptali. Ne dersin?
5: Ya gerçekten herhalde maçın tamamen önüne geçen bir durum oldu sevgili Fehmi bu. Yani futbolla siyasetin karışmasını çok istemiyoruz ama burada biraz önüne geçti. Turnuva başlamadan evvel zaten ABD'de yapılmasından kaynaklı çok fazla böyle düşüncelerimiz vardı bizim. Hani bu turnuva acaba evet. orada nasıl ilerleyecek? Birçok takım işte aramalar olacak vesaire diye. Ve bunlar gerçekleşti. Öngörülerimiz oldu ama bu kadarını da gerçekten beklemiyordum. Futbol kurallarının dışında bir disiplin ataması oldu öyle söyleyeyim. 27. maddeyi FIFA kuralları çerçevesinde 27. madde öngörülüyor ama yani gerçekten çok sıra dışı bir olay oldu. Fehmi yani kırmızı kart kesinlikle kırmızı karttı. Bu neden evet. ertelendi ya da iptal oldu bilmiyorum. Sadece şunu söyleyeceğim. Farzı misal edelim ki Balogun'un asistiyle ya da 88. dakikada onun golüyle ABD bu maçı alırsa tura geçerse neler olur? Rüçcesi sorularını artık ben de sormaya başladım. Atanan hakem de soru işareti. Çok soru işaretleri var bu müsabakada. Fehmi.
4: Ya gerçekten öyle. Ya ben şunu da bekliyor durumdayım. Saat 3'te oynanacak. Belçika turu geçtiği bir senaryoyla hepimiz yatıp uyuyacağız. Sabah bir kalkacağız Türkiye saatiyle saat 11-12 gibi ABD-Belçika maçı tekrar oynanıyor. Yani o ilk maç kabul edilmedi. İşte FIFA maddelerinin bilmem kaçıncı maddesi bilmem kaçıncı bellinden kaynaklı. Bir daha oynayacağız. ABD yenilemez gibi şeyler göreceğiz galiba. Bu şekilde finale kadar da herhalde destekleyeceğiz ABD'yi. Çünkü elenirse hani tamam alın Dünya Kupası Meksika Kanada devam etsin ben oynamıyorum istemiyorum gibi bir durum da galiba olacak. Yani böyle çok garip böyle futbolun dışına çıktığımız biraz da espriyle yaklaşmak zorunda kaldığımız bir durum oluştu. Bakalım bu tarz siyasi bir gölgede maç nasıl oynanacak? Şu an herhalde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki futbol severler hariç herkes Belçika'yı destekliyordur tüm dünyada diye düşünüyorum.
5: Fehmi öyle çünkü sosyal medyada da çok ciddi bir yankı uyandırdı. Bu arada hani eminim ki dinleyicilerimiz durumdan haberdardır ama takip etmeyenler için de ufak bir hatırlatma yapalım. ABD Bosna-Hersek maçında Bologna kırmızı kart görmüştü. Hem de gerçekten futbolcu evet. sağlığına ciddi anlamda zarar verebilecek bir pozisyon. Yani bunun tartışması olamaz.
4: Hatta rakibin farklı, aşın tendonuna bastı. Evet.
5: Farklı liglerde 2 maç 3 maç ceza bile alabilirdi Fehmi. Bilmiyorum benle aynı fikirde misin? Birçok ligde cezalı maç sayısının artması bile söz konusu olabilirdi. Bu çerçevede bu kırmızı kart iptal oldu. Bunun en çok önüne geçen de ABD Başkanı Trump'ın FIFA'ya bir teşekkürü. Bu da çok evet. tepkilere neden oldu. Bunu yapmasaydı daha iyi olurdu bence. Hani en azından oradan bir görüntü vermemiş olurdu. Yani bu durum şu anda maçın çok çok önüne geçti. Ne yazık ki ABD Belçika maçında futbol tahminimi biraz daha farklı boyutta değerlendirerek yapmış olacağım Fehmi galiba. Sen de aynı fikirde olacaksın benimle gibi geliyor.
4: Evet, kesinlikle öyle. Ya bak, ben sana ayrıca şunu söyleyeyim. Yani çok güzel bir şekilde pozisyonu açıklamaya çalıştı. İşte son 32 bir önceki turda Bosna Hersek maçında, ABD Bosna Hersek maçında Bologun rakibinin aşil tendonuna basıyor ve kırmızı kart görüyor. Kesin kırmızı kart olduğunun altını da çizdin de, kırmızı kart pozisyonu olmasa dahi VAR'ın onayladığı bir pozisyon hakem hatasına girer. Yine iptal edemezsin Rahmi. Yani aslında anlıyorum ben senin ne demek istediğini. Evet, hani evet. Haklı bir kırmızı kartta, evet, kesinlikle haklı, ama haksız da olsa bu kırmızı kartın iptalini gerektirmez. Yani sonuçta onaylandı o kırmızı kart. VAR onayıyla onaylanmış bir kırmızı karttan bahsediyoruz. O yüzden hiç yani böyle bir kırmızı kart değildi ki, kırmızı karttı zaten kesinlikle futbol oyun kuralları çerçevesinde. Ama kırmızı kart dahi bile olmamış olsa böyle bir müdahalenin olmaması gerekiyordu. Oldu. Bakalım maçın detaylarına gelince biraz daha konuşuruz. Evet. Akşamın en güzel maçı, hatta son 16'nın en güzel maçı, şu maçı final eşleşmesi olarak görsek çok da yadırgamayacağımız bir maç. Portekiz-İspanya saat 22'de oynanacak maç. Çok böyle futbol vaat ediyor, çok görsel şölen vaat ediyor. Futbol severlerin böyle seyir zevkini doyuracak bir maç olarak gündemde. Ne dersin? Beklentilerimizi karşılar herhalde, değil mi?
5: Yani karşılaması gerekiyor Fehmi. Gerçekten çok güzel bir cümle kullandın. Yani finalde göreceğimiz iki takım gibi düşünebiliriz bunu. Maçın saati de çok güzel. Türkiye'den izlenebilecek olması. Yani şu maç 4'te falan olsaydı emin ol kalkıp izlerdim bu maçı.
4: Tabii.
5: Sevgili Fehmi, çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum ben de. Bir tarafta tabii ki yani orta sahasını, yani şu Dünya Kupası özelinde en çok beğendiğim takım orta saha olarak Portekiz. Diğer tarafta da işte gençlerin daha çok böyle, hani yayında da söylemiştim ya, 4-5 tane ciğeri olan çocukların oynadığı genç İspanya. Çok keyifli bir maç olmasını bekliyorum Fehmi. Karşılık goller tabii ki yani akla ilk gelen şey, ama ben yine burada şey diyeceğim sevgili Fehmi. İlk 10 dakika korneri göreceğiz yine bu maçta, çünkü gerçekten özellikle bu son 16 turunda bu seçime yöneldim. Çünkü sezebiliyoruz o maçları. İşte dün Brezilya maçı, ondan önceki işte Paraguay-Fransa maçı, Kanada-Pas maçı, hepsine denedim bu seçimi. Evet. İlk 10 dakika korner seçimini burada da düşünüyorum. Maçta ben gollerin de ikinci arada daha fazla olmasını bekliyorum alternatif seçim olarak. İlk yarıda biraz daha böyle kontrollü boyum. Düşünüyorum. Brezilya maçında dün bunu denedim. Keza İngiltere maçında da denedim. İngiltere maçında olmadı ama Brezilya maçında oldu. Belki Brezilya maçında penaltı gol olsaydı hikaye farklı olurdu, ama Portekiz-İspanya maçında iki seçimim var. Birincisi, öncelikli seçimim, ana seçimim ilk 10 dakika korner. Diğer seçimim de gollerin daha fazla ikinci yarıda kıpası yönünde sevgili Fehmi.
4: Çok güzel. Bu iki seçimine de itiraz etmem. Sadece aslına baksan söylediğin noktalarda bazı riskler var senin seçimin açısından. Hani daha fazla gol ikinci yarı bekliyorsun. Çünkü ilk yarı biraz daha dengeli, birbirini tartan bir oyun beklediğini söyledim. Bu ilk 10 dakika korner için aslında bir risk. Yatırdığın miktarına dikkat etmeni tavsiye ederim bu anlamda. Eğer böyle bir beklentin varsa, gerçekten hani ilk yarı biraz sakin geçer, birbirlerini tartarlar diyorsan, bu ilk 10 dakikalık kornere de sirayet edebilir. Bu arada kesinlikle muhalif değilim. İlk 10 dakika, hı-hı, bence korner göreceğiz bu maçta. Hı-hı. Hı-hı. Sadece senin söylediklerin çerçevesinde söylüyorum. Benim bu maçtan öncelikli beklentim karşılıklı gol var. Yani her iki ekibin de ben fileleri en az bir kere havalandırmasını bekliyorum. Hatta yani 1-1 de biterse 90 dakika benim açımdan sürpriz olmayacak. Baktığımız zaman Portekiz oyun anlamında eleştiriliyor. Yani potansiyelin biraz altında kalan bir Portekiz var oyun anlamında. Ben de aynı fikirdeyim. Bilmiyorum sen katılır mısın genel bu görüşe, ama Portekiz, bu isimler kağıt üstünde baktığımız zaman çok daha coşkulu. çok daha domine bir oyun oynaması gerektiği kanaatindeyim ben de. Bunun da yalnız biraz rakipler kaynaklı, bu da zamana kadar oynadıkları rakipler kaynaklı olduğunu düşünüyorum. İspanya'nın hani böyle çakılı bir savunma yapmayacağından kaynaklı Portekiz'in de alan ve geçişler bulabileceğini düşünüyorum ben. O yüzden bugün Portekiz'in gol bulması ve aynı zamanda da savunma kalitesinin de ben biraz altta gördüğüm Portekiz'in aynı zamanda gerçi üstte de olsa rakip İspanya fark etmez. İspanya'nın da gol atabileceği kanaatinde bütün oyun senaryomu, kurgumu ben bu şekilde kurdum. Bilmem katılır mısın?
5: Evet evet zaten şimdi dünkü maçta da gördük aslında bunu. Brezilya Norveç maçında hani kaleciler biraz daha ön plana çıktı ya. İki takımda da çok etkili isimler var Fehmi. Yani hem savunmadan bakalım, hem orta saha dizimine, hem de forvete. Keza şimdi Portekiz'e Cristiano Ronaldo'ya muhtemelen değineceğiz ama orada birazcık muhalefet durumları söz konusu olabilir. Büyük bir ihtimalle Ronaldo görev alacak. Ama söylediklerine katılıyorum senin de bu bağlamda. Portekiz'i ufak bir adım daha önde görüyorum ben de İspanya karşısında.
4: Bakalım neler olacak. Yani keşke finalde izleseydik, çok da güzel olurdu, yakışırdı, heyecanlı da olurdu. Yani Ronaldo futbol sahnesine bir dünya kupasıyla mı veda edecek diye.

0: Ya da bir oyuncunun üstüne kurulan oyunları görüyoruz. Birçok takım da bunu görüyor. Yani bu sadece işte Messi örneği de vermemek gerekiyor diye düşünüyorum. Birçok takımda bir oyuncunun üstüne kurulan oyunları izlediğimiz dönemler oluyor. Ama burada bence hata şurada başlıyor. Portekiz teknik heyeti Portekiz takımına Ronaldo odaklı oyunu kabul ettirebilmiş ve ikna edebilmiş değil. Bence. Ya bu noktada da içeride çatırdamalar başlıyor. İşte ilk maç sonunda yanlış hatırlamıyorsam Neves'in açıklamaları vardı.
1: Evet,
0: İşte
1: evet,
0: yine
1: evet.
0: ortalık karıştı orada. İşte Ronaldo'nun takımın üstünde bir kambur olduğu vesaire. Yani bu oyunun bu yönü eleştirilebilir elbette. Buna bir şey demiyorum kesinlikle ama bu noktada baktığımız zaman Portekiz'de bu bütünlükte pek fazla olmadığını söyleyebiliriz. Yani mesela işte Arjantin'e çevirdiğimiz zaman yüzümüzü Arjantin orta sahası Messi için ölürüm diyor.
1: Evet.
0: Savaşırım diyor. Hani her şeyi diyor ortaya koyarım ve bunu da yapıyorlar gerçekten. Messi aktif dinlenmeyle geçirdiği oyun periyotları oluyor ve Arjantin milli takımından herhangi bir şey olmuyor. Ama sanırım Portekiz'de bu ikna olayı hani Ronaldo ile oynayacağız. Onun üzerine kurulu bir oyunu oynayacağız iknasını teknik heyet futbolculara geçirebilmiş değil ve bu da tabii oyunda bazı aksamalar. Ben de bu arada Ronaldo'nun biraz daha üst akıl olarak hareket etmesini isterim Portekiz milli takımında. Oyuncu anlamında söylüyorum tabii bunu. Yani biraz daha böyle bir bizde klasik tabir vardır ya abilik
1: Evet,
0: statüsü.
1: evet, evet.
0: Biraz daha kendisini daha ekonomik aslında kullanabilir belki de. Çünkü bazı noktalarda yaşının getirdiği o patlamayı yapamıyor. Patlama gücünü ortaya koyamıyor maçın belli anlarında. Onu hissedebiliyorsun. Eski Ronaldo olsaydı işte ona koşup vururduyu hissediyorsun falan. Bunlar da tabii insanların daha sonrasında eleştirileri, kimi daha da ileri götürüp dalga geçmesi de falan sebep oluyor. Tabii saygı çerçevesinde her oyuncu her noktada eleştirilebilir tabii ki. Bunda da bir yanlış görmüyorum. Ya Portekiz'de bu tarz sorunların üstesinden gelinir mi? Şimdi bak bu kadar konuşuldu. Akşam İspanya gibi ciddi bir rakip de mesela ilk 11'de Ronaldo'yu görmesek bir şaşırmaz mıyız mesela? Bir şok oluruz
1: Çok
0: herhalde değil mi?
1: şaşırırım. Yani
0: Yani.
1: kesinlikle kesinlikle beni şoka uğratır. Ama Ronaldo ile ilgili şöyle de bir çizgi de var aslında Fehmi. Juventus'a geldikten sonra Ronaldo, çalım atan Ronaldo'dan sıyrılıp biraz daha böyle öldürücü ve bitirici kısmını biraz daha ön plana aldı. Çünkü öyle toplar geliyordu ki ona son iş kalıyordu. Bitiricilik, o öldürücü vuruş kısmı
0: Evet.
1: kalıyordu. O hani hatırlar mısın o Ronaldo'nun hani böyle slalom yaptığı, Ronaldinho gibi çalım çalım attığı
0: Evet.
1: ve kaleye gitti. O kısmı zaten gitti. Ha, bence onu ben yaşlılığa vermiyorum ya da yaşının ilerlemesine vermiyorum. Yani tamam Ronaldo yaşı var ama hani hala dinç, vücut dinamiği çok yüksek. Sadece bence o özelliğini kaybetti. Yani Juventus'tan sonra tam böyle bitirici durumuna geldi. Kadroyu görmezsem şaşırırım. Kesinlikle oynayacağını düşünüyorum. Çünkü bu sefer Ronaldo neden kadroda yoktu? Durumları gelecektir. Portekiz'de hocaya kadroda görmeyi kesinlikle bekliyorum.
0: Tabii bir de öyle de bir durum var. Şimdi mesela Ronaldo başlamasa akşam oyun geri yani daha farklı bir plan sebebiyle üstüne üstlük İspanya mesela ikiye giderse ve o
1: Evet.
0: sırada Portekiz hücum hattı %100 bazı pozisyonlardan da yararlanamazsa gelmiş geçmiş olsun. Neves'ten tut herkesi sallandırırlar medyada diye
1: Kesinlikle.
0: düşünüyorum yani o saatten
1: Kesinlikle.
0: sonra. Ya ben Neves'i şeyde eleştirdim sadece hani yaptığı açıklama nasıl söylenir? Şimdi yanlış bir tabir de kullanmak istemiyorum ama hani derler ya sana mı kaldı gibisinden. Hani orada Neves'in işi değildi o. Yani bir tarihin en büyük futbolcularından bir tanesi olarak kabul edilen bir figürü o şekilde eleştirmek önce biz senin de o figüre biraz yaklaşmanı gerektirir diye düşünüyorum açıkçası. Daha onun için biraz zaman var yani Luis Enrique'nin Paris'inde kazandıkları yaptıkları işler asla azımsanacak işler değil ama Bir de yani öbür

0: tarafta da farklı bir tarih var. Biraz daha olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Klasik tabirle. Ama bunları çok gördük. Yani Portekiz milli takımının içindeki çatırdamaları. Bir önceki Dünya Kupası'nda da vardı. Fernandesler vesaireler. Hatta sonra Manchester United'a sıçrayan bir Ronaldo'nun o içteki oyuncularlaki huzursuzluğu ve uyumsuzluğu. Bunları hep gördük. Bakalım bu sefer nerede bitecek? Dün Neymar'ı ve uğurladık
1: Evet.
0: gözyaşları içinde. Belki bu akşam da Cristiano Ronaldo'yu uğurlayacağız. Gözyaşları içinde son Dünya Kupası'nda
1: Belli olmaz. Geçen sefer de son Dünya Kupası dedik. Ronaldo için. Valla belli olmaz. Yani bir sonraki Dünya Kupası'na ben yine gelebilirim derse ya, inan bana şaşırmam.
0: Ya şöyle, ben bir öncekinde hiç ikna değildim zaten. Yani genel görüş orada işte son Dünya Kupası bence değildi zaten. Oynayacaktı bence de. Bir sonraki beni de çok şaşırtır ama. Yani farklı şeyler. Ama tekrar bir sonrakinde de her maçta ilk 11 falan gibi şeyler görürsek o saatten sonra gerçekten kendi karikatürüne dönüşebilir diye düşünüyorum artık Cristiano'nun da.
1: Beni bu maçla ilgili bir şey daha sormak isterim sana
0: Tabii.
1: uygunsa. Şimdi Portekiz milli takımında baktığımızda Portekiz liginden olan sadece Costa var, kaleci.
0: Evet.
1: İşte Premier Lig, La Liga, işte Fransa Lig 1, İtalya Serie A ve Suudi Arabistan Ligi gibi hani dolaşıyor. Ama İspanya'ya baktığımızda %90'ı neredeyse La Liga'dan oluşmuş oyunculardan oluşuyor. Şimdi burada nereye geleceğim? Hani ligin dinamiği vardır ya, bir hani lig dinamiği vardır.
0: Evet.
1: O bir ligin tansiyon dinamiği vardır. İspanya burada sence daha avantajlı olur mu? Yoksa yine oyuncu toplulukları hani biz deriz ya gurbetçi oyuncular gelir milli takıma adaptasyon süreci vesaire deriz. Sence böyle bir sekasyon yaşanır mı?
0: Ya açıkçası bunun Avrupa futbolunun da bu kadar derin bir farkın olacağını ya da işte La Liga'dan çoğunlukla oyuncuların ağırlığının böyle çok
1: Avantaj.
0: belirgin bir şekilde avantaj sağlayacağı kanaatinde değilim açıkçası. Bilmiyorum, sen burada ne düşünüyorsun? Sen biraz daha sanki fark yaratabileceği kanaatindesin. Aslında La
1: Bir
0: Liga
1: tık.
0: yorumcusu olarak sen biraz ele alsan ne dersin? Senle başlayalım olmazsa. Bu soruyu, senin sorunu sana sorayım ben.
1: Ya aslında bunun ben avantaj sağlayacağını düşünüyorum ama dediğim gibi yani Portekiz'in orta sahası o kadar güzel ve o kadar iyi ki yani burada iş tamamen Portekiz orta sahasında bitiriyor. Ya yani maçın kaderini bence Portekiz orta sahası belirleyecek Fehmi. Yani İspanya'nın savunması da aslına bakarsan biraz problemli. Ama Portekiz'in orta sahası bence turnuvanın en iyi orta sahalarından biri. Burada olay tamamen Portekiz orta sahasında ve orada da aslında PSG'de oynayan işte Vitinha, Neves, Mendes iyi anlaşıyorlar. Hatta Neto da belki oraya girebilir. Ben avantajlı olabileceğini düşünüyorum Fehmi. Aynı lig oyuncularının o dinamiği yakalama konusunda bir avantaj sağlayabileceğini düşünüyorum.
0: Ya şöyle, ben katılmama sebeplerimden bir tanesini mesela son şampiyon Arjantin'e vereyim. Kaç tane Arjantin liginden oyuncu var? Tamamı dışarıda oynayan oyunculardan
1: Evet.
0: kurulu bir Arjantin
1: Evet.
0: söz konusu.
1: Evet.
0: Yine bu sezon da öyle. Baktığımız zaman hatta yani sadece MLS'te en yakın, yani Arjantin'e lokasyon olarak en yakın MLS'te oynayan iki tane oyuncusu var. Biri Messi, biri de Messi'nin takım arkadaşı sağ kanatta kim oynuyordu? Şey oldum, çorba oldu kafam, çok affedersiniz. O kadar böyle o takım bu takımı konuş. Rodrigo de Paul. Şimdi baktığımız zaman hani bu Arjantin milli takımındaki o arkadaşlık seviyesi diyelim, o takım olma olgusu tamamıyla farklı bir seviyede. Ya burada biraz işte saha içi figürlerin yönetici liderlik vasıfları ve aynı zamanda teknik ekibin uyumu, yani bu harmoniyi sahaya koyanlar çok daha farklı işler yapıyorlar diye düşünüyorum açıkçası baktığımız zaman. Yine bu minvalde örneklerimizi farklı takımlarla da çoğaltabiliriz diye düşünüyorum. Baktığımız zaman Fransa'da da mesela Fransa liginden Lig 1'den kaç tane oyuncu var Fransa milli takımında?
1: Fransa milli takımında Fransız oyuncu 5 tane var. Fransız kökenli.
0: Gerçi o da doğru.
1: Çok acayip ya.
0: Şeyden orada biraz Paris faktörüyle tabii ileride Dembele'yi, Barkolu'yu falan sayabiliriz
1: Evet.
0: belki ama yani biraz daha dediğim gibi o ligin oyuncusu, ligde oynayanlar mesela biraz daha tartışmaya alevlendireyim. Bizim milli takımı senin sorunu biraz milli takıma doğru uyarlayacak olursak sadece Süper Lig'deki oynayan oyuncularla bir Türk milli takımı yaratacak olsak mesela şu mevcut oyun gücümüzü nasıl etkiler? Pozitif mi, negatif mi? Ne dersin?
1: Ya tabii bu oyuncu havuzumuzu düşündüğümüzde negatif diye belki cevap veririm ona, ama şimdi La Liga özelinde ve İspanya milli takımına baktığımızda orada sadece dikkatimi çekti yani. Hatta şöyle söyleyeyim, Premier Lig'den iki oyuncu var, geri kalanları La Liga. Komple La Liga. O çok dikkatimi çekti benim.
0: Ama orada da zaten aslında bak şöyle de bakmak lazım diye düşünüyorum. Barcelona ve Real Madrid gibi inanılmaz iki büyük vitrin var zaten orada. Yani şimdi Portekiz'de Porto ve Sporting'in ne kadar vitrin olduğunu, Benfica'nın ne kadar vitrin olduğunu tartışmamız lazım. Bak bu üç takımı toplasan bir Real Madrid vitrini elde edebilir miyiz
1: Evet,
0: sence?
1: doğru, haklısın.
0: Yani
1: Evet.
0: biraz orada da mesela La Liga kalitesi yani bazı oyuncular şimdi La Liga'da oynuyor olsan başka bir lige gitmeyi çok da fazla kafanda kurmayabilirsin. Özellikle mesela hep gitmek istenilen takımlar Real Madrid, Barcelona'dır. Mesela La Liga'da örnek veriyorum. Atletico Madrid'dir kimilerine göre. Ama şimdi Porto ve Sporting bir sporcunun son durak hedefi olabilir mi mesela? Ya da bunu söyleyebilir mi? Benim hayalim Porto'ya ulaşıp Porto'da bırakmak. Örnek veriyorum bir İtalyan futbolcu ya da Alman bir futbolcu ya da Türkiye'de oynayan bir Türk futbolcu. Yani baktığımız zaman Real Madrid, Barcelona hep böyle o son duraklar, son hedefler,
1: Evet.
0: en üstü.
1: Porto o büyük basamaklardan biri gibi olur. Doğru.
0: Yani baktığımız zaman Portekiz Ligi'nin ve Porto'nun biraz daha tamam ya da Sporting son zamanlarda tamam ama o 3 vitrinin bir Real Madrid yapmadığı ya da bir Barcelona yapmadığı da bir gerçek. Hal böyle olunca tabii çok o oyuncular orada barınmıyor. Mesela şu an Portekiz milli takımındaki futbolcuların kalitesine baktığında yani hemen hemen hepsinin Porto, Benfica, Sporting gibi takımların kalitesinin de üstünde bir kalitede ve o takımların oyuncusu olmayı layık bir görüntüdeler. Bu da baktığınız zaman çok anlaşılabilir ama İspanya'ya döndüğümüz zaman örnek veriyorum Yamal Barcelona kalitesinde bir topçu zaten. O da Barcelona'da zaten
1: Evet,
0: baktığımız
1: evet.
0: zaman. Şimdi yani hal böyleyken daha da böyle üstüne çıkmak noktası zaten üst vitrindesin. O yüzden hani La Liga'daki oyuncuların yoğunluğunun oluşunu biraz daha bu noktada ben anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum. Yani biraz olaya buradan bakmak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Farklı bir bakış açısı da yarattık bu
0: Evet.
1: müsabaka için.
0: Peki Portekiz İspanya için sabah YouTube'da bir izleyicimiz yazmıştı. Mesajlardan okuduk mu okumadık mı bilmiyorum ama bizi dinliyorsa selamlar olsun kendisine de. Portekiz 3,5 korner üst 1,57 oranı var. Maç boyunca Portekiz'in atacağı 4 kornere ne dersin? Biraz da böyle bir korner açısından yorumlayacak olursak maçı.
1: Allah Pehmi, itiraz etmem. Hatta güzel de bir seçim. Yani çünkü kornerlere yakınım ben bu müsabakada. Çizgiye inebilen iki takımdan bahsediyoruz. Portekiz bazen merkezden gidiyor ama kilidi kıramadığı zaman da çizgiye iniyor. Ki İspanya aslında çizgiye atıyor. İtiraz etmem buna.
0: Evet, gerçekten güzel bir seçenek. Yani barem bir kere çok güzel. 3,5 korner üst. Belki de bu maçta en güzel kaçışlardan biri olabilir. diye düşünüyorum. Peki sabahki yayın saatimizde takım ve özel bahisler açık değildi. Şimdi geldi. ABD henüz açık değil tabii. ABD, Belçika, orada konuşmak pek mümkün olmayacak ama şöyle bir bakıyorum. Hani fauller, kale vuruşları, offside'lar, pas araları, taç atışı, top çalma, topa sahip olma. Mesela Portekiz %43 topa sahip olma, 1.85. İspanya %58 topa sahip olma, 1.85. Yine aynı şekilde. Ben biraz böyle bunları değerlendirelim istiyorum. Mesela Portekiz takım şutunu 10'dan açmış. 10 Portekiz şutu 1.73. Bana çok ikram gibi geldi. Ya Portekiz'de 10 tane vurmayacak mı İspanya'ya? Tamam, İspanya'da kimle oynuyor canım? Yani baktığımız zaman o kadar da değil yani 10 tane. Zaten eğer Portekiz 10 tane götüremiyorsa İspanya kalesine bavulları toplayıp uçuşa hazırlanabilirler zaten. Bunu hak ederler diye düşünüyorum.
1: Evet, katılıyorum. Ya çok beklentimiz var bu maçta. Sadece bir tık şeyi düşünüyorum ama o da beni rahatlatıyor aslında bir yandan. Sonra vereceğim cevabını. O da şu. Maç saat 4'te, yerel saatte. Bizde 22'de, orada 4'te ama hava sıcak değil Fehmi. Yani ideal, futbol oynamaya ideal bir kıvamda. O beni rahatlatıyor. O yüzden temponun da iyi olmasını bekliyorum ben de. Bunun şutlara, kornerlere etki etmesini bekliyorum.
0: Ya ben açıkçası dediğim gibi Portekiz 10 şutunu yani çok şey görüyorum ya. İhtimal dahilinde görüyorum. Benim çok hoşuma gitti Portekiz 10 şutu. Yani dün Norveç'e açılan oranla aynı şekilde Norveç'in şutları da 10'dan açılmıştı. Burada da 10'dan açılması Portekiz'in biraz böyle bir bana cazip geldi. Yine özel bahislerde benim sana sormak istediğim bir tercih var. Kadrolar açıklandıktan sonra tabii baktığımızda yedekten giren oyuncu kart görür 2.30. Skorun, oyunun gidişatı, maç içi gerginlik, yani o çeyrek final öncesi gerginlik vesaire diye baktığımızda yedekten giren bir oyuncunun kart görmesi. Kadrolar açıklandıktan sonra muhtemel şüphelilerde kıymetli olur mu sence bu tercih?
1: Al Fehmi, maçın hakemi Anthony Taylor. Yani hakemi biliyoruz. Ne kadar tecrübeli olduğunu biliyoruz. Her ne kadar bu hakemi iyi biliyorsak da aslında bu hakemin kritik kararlarda aldığı o kritik kararların nasıl yankı bulduğunu da biliyoruz yani. Gerçekten çok fazla tartışmalı kararlara imza atmış bir hakem. Normal şartlarda ben bu maçta kartlara giderim. Genel kartlara giderim. Yani 2,5 üstü, 3,5 üstü karta giderim normalde ama dünkü maç haricinde hakemlerin sanki kartlarla ilgili biraz böyle bir artık bir direktif mi aldı ya? Paraguay Fransa maçında yani kartların havada uçması lazımdı. Yani kafamda soru işareti kaldı o. Ama dünkü maça bakıyorum. Dünkü maçta İngiltere maçı, Brezilya maçı falan. Hani orada biraz daha böyle bir duruldu. Normale döndü. Sadece o düşündürüyor beni. Acaba yani normalde bak bu maçın ben sert geçmesini beklerim belli bir bölümden sonra. Yani iki tane büyük dev karşılaşıyor sonuçta. Kartlara giderim ama dediğim gibi burada sadece o hakemlerin aldığı bir direktif varsa o kafamı kurcalıyor.
0: Güzel. Yavaş yavaş mesajlar da geliyor. Bankocu Tilki yazmış. Selamlar olsun kendisine de. Son dönemlerde yayınımıza ciddi katkılar veriyor
1: Selamlar
0: mesajlarıyla
1: olsun.
0: birlikte. Selam, ben Bankocu Tilki. Bugün size banko resitali sunacağım. Bir İsviçre basket 67 sayı atar. 66,5 İsviçre takım basketini önermiş. Lamine Yamal 2 isabetli şut atar. Şöyle bir bakıyorum. Yuri Tielemans 3, pardon, Yuri Tielemans 1 isabetli şut atar. 1 2 3 diye sıralamış sevgili dinleyicimiz. Yuri Tielemans'ın da 1 isabetli şutu ihtimaller dahilinde, yani Yuri Tielemans olağan şüphelilerden bir tanesi. Konuşuruz birazdan onu da. Çok teşekkürler katkılar için. Fehmi Bey, Emrah ben, böyle tekli kupon yaptım. Yorumlar mısınız? Emrah Bey, selamlar olsun size de. Teşekkür ederiz mesajınız için. Oyarzabal 2 isabetli şut ve İspanya kazanır. 3.59 oranı var. Valla şöyle bir baktığım zaman oran riski karşılıyor. İspanya kazanacaksa Oyarzabal 2 isabetli de atmıştır diyebiliriz herhalde, değil mi?
1: Ya Oyarzabal son maçta beni birazcık hayal kırıklığına uğrattı Fehmi. Yani
0: Evet.
1: beklentilerimi karşılayamadı aslında Oyarzabal. Daha fazlasını da bekliyordum ben ondan. Evet, bir şeyler yaptı etti. Şöyle aslında benim ondan beklentim çok daha fazlasıydı. 6 yani golü var. 6 9.1 puan aldı. Ben çok daha fazlasını bekliyordum ondan. Ne demek istediğimi anlatabildim mi?
0: Evet.
1: Oyarzabal'a ben çok güveniyorum. Yani
0: Evet.
1: kesinlikle dinleyicimize itiraz etmeyeceğim burada. Oyarzabal mutlaka iki şutu bence de bulabilecek kapasiteye sahip.
0: Çok güzel. Şöyle bir bakıyorum.
1: Latife ettim.
0: Yine Ronaldo bir isabetli şutun oranı 1.44 ne dersiniz demiş bir dinleyicimiz. Valla
1: Evet.
0: Ronaldo'nun bir isabeti 1.44 ise şöyle bir bakıyorum. Oyarzabal 1.30, Lamine Yamal 1.30, Ferran Torres 1.40 ve ondan sonra Ronaldo 1.44 geliyorsa abi akşam yedek görebiliriz bak Cristiano Ronaldo'yu. Yedek başlıyor olarak görebiliriz diye düşünüyorum Cristiano Ronaldo'yu.
1: Çok tepki toplar ya Fehmi.
0: Abi 1.44'te ama bir şey söyleyeceğim. Ronaldo'ya da 1.44 verilir mi ya? Ve biraz daha o da en azından bir 1.40'ı 1.35'leri falan hak etmiyor muydu sence? 1.44 Ronaldo.
1: Katılıyorum. Hani en azından şöyle bir Oyarzabal, Yamal altına da Ronaldo'yu ekleyebilirdik, değil mi? Yani
0: Evet.
1: 1.30,
0: Tabii.
1: 1.30, 1.30 katılıyorum. Evet, 1.44 olması biraz garip gelmiş. Bana garip
0: Tuhaf.
1: geldi bana da yani.
0: Tuhaf. Şöyle bir bakıyorum. Gökseninden bir mesaj var rejiden.
1: Evet.
0: Hemen onu da söyleyelim. Portekiz 10 tane şut attıysa bu maçta İspanya öne geçmiş midir? İspanya öne geçtiyse ilk golü atmış mıdır diye bir sorusu var. Bunu biraz bu felsefenin üstüne biraz düşünelim. İstersen bir reklam arası diyelim
1: Tamam.
0: Rahmi.
1: Tamam.
0: Daha
1: Tamam.
0: sonrasında reklamlarla dönüp bu mesajla devam edelim. Kısa bir reklam arası, daha sonrasında birlikteyiz.
2: Fehmi Kurtuluş'la kazandıran saatler devam edecek.
3: Reklam.

0: oldu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
0: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en
4: reklam MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
5: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Reklam bitti.
2: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
3: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Yayınımızın ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Rahmi 10 tane şut attıysa Portekiz İspanya öne geçmiş midir? İspanya öne geçtiyse ilk golü atmış mıdır?
4: Göksen'ine soruyla cevap vereyim. Portekiz 10 tane şut attıysa bu 10 şutun 2 tanesini Ronaldo isabetli atmış mıdır acaba diye bir soruyla cevap vereyim. Ya anladım ben Göksen'in ne demek istediğini. Portekiz evet. İspanya öne geçtiyse Portekiz baskısıyla mı gelmiştir? Yani Portekiz baskısı mı başlamıştır demek istiyor. İlk gol İspanya atar mı demek istiyor acaba Göksen'in?
3: Valla ilk yazı ilk golü İspanya atar, Portekiz ondan sonra şutlar atar. Valla dengeli de geçse Portekiz'in orta sahası turnuvanın en iyi orta sahalarından bir tanesi. Geçişi de dengeyi de iyi oynayabilecek bir orta sahaya sahip bence Portekiz. Valla 10 tane şutu bana ikram gibi geldi. Bilmiyorum. Eğer aynı fikirdeyseniz hepimize bol şanslar dilerim bu konuda alternatifler anlamında. Şöyle bir bakıyorum. Yine mesajlarda selamlar, iyi yayınlar. Portekiz-İspanya maçında deplasman gol yemez bahsinin değerlendirilmesini öneririm demiş bir dinleyicimiz. Şöyle bir bakalım. Deplasman gol yemeden bitirir. Evet 2.46. Peki ben
4: girmem
3: sizi...
4: buna.
3: Ben şöyle söyleyeyim sevgili Rahmi öncelikle. Dinleyicimize bir uyarıda bulunmak isterim. Eğer ki İspanya gol yemezi oynamak istiyorsanız goller sekmesinden deplasman gol yemeden maçı bitirir 2.46'ya tamam demeyin. Ev sahibi 0.5 alt 2.60. Ona tamam deyin. Aynı tercih.
4: Hı hı hı.
3: Yani baktığımız zaman bazen risk merkezi bu tarz durumlara imza atabiliyor. Aynı tercih. İspanya gol yemeden bitirdiyse ev sahibi 0.5 alttır. O da 2.60. Hani 2.46'lık bir teklife tamam diyorsanız kafanızda zaten bunu 2.60'tan da alabilirsiniz diye düşünüyorum. Umarım ne demek istediğimi anlatabilmişimdir. Aynı tercihe dikkat etmenizde fayda var. Eğer ki bu arada ben Portekiz'in gol atamamasının ihtimalini düşünmüyorum. Yani Portekiz akşam gol bulacaktır kanaatindeyim. Eğer ki ama siz bu tercihinize güveniyorsanız ve oynayacaksanız goller sekmesinde deplasman gol yemeden bitirir. Evet 2.46. Ev 0.5 alt 2.60. Yani aynı tercih. Size sadece böyle bir uyarıda bulunmuş olayım. Çok bol şanslar. Ya bir dönem handikapta çifte şans arasında böyle bir şey vardı. Ya 0.14. Şimdi eğer dinleyicimiz bir kupon oluşturacaksa ve ikili ya da üçlü alacaksa o 0.14 çok fark eder Rami.
4: Kesinlikle.
3: Çarpıldığı zaman.
4: Şeyde de var ya Fehmi o ABD tur atlarda 1.64 ABD tur atlar. Evet. Ama özel bahislerde aldığımızda 1.80. Ciddi bir oran farkı var yani.
3: Tabii. O yüzden bunlara da dikkat edin. Ben size böyle bir uyarıda bulunmuş olayım. Eğer alacaksanız bari en azından daha yüksek orandan değerlendirin. Olur da gelirse 90 dakika 0-0 biterse en azından 2.46'ya değil de 2.60'a tamamlamış olursunuz. Şöyle bir bakıyorum. Selamlar Portekiz Banco net kazanır demiş yine bir dinleyicimiz. Bol şanslar. Bakalım Ronaldo'nun son Dünya Kupası. Şöyle bir Kadir Özbatan'dan bir mesaj var. Merhaba Fehmi Bey. Haaland topçu mudur diye mesaj başlıyor. Şöyle bir göz ucuyla okuyunca bir irkildim Kadir Özbatan. Çok teşekkür ederiz mesajınız için. Haaland topçu mudur? Hatta sorumu değiştiriyorum. Haaland insan mıdır? O nasıl bir güç? O nasıl bir fizik? O nasıl bir oyun zekası? Norveç muhtemelen final görür diye düşünüyorum demiş. Kadir Bey'e çok teşekkür ederiz. Ama Kadir Bey böyle de bir mesaj başlangıcı falan topçu mudur? Eyvah dedim yani herhalde bir noktadan eleştiriler gelecek bir şey olacak. Ama gerçekten de böyle bir güzel bir değinmiş
2: Evet.
3: Kadir Bey'e de haklısınız Kadir Bey. Haaland seviyeyi de çıtayı da çok farklı yerlere çıkartıyor. Ve bence çok konuşulan oyuncular kadar konuşulmuyor. Biraz böyle bir az konuşulduğu ve hakkı az teslim ediliyor mu diyeyim? Ya da magazinel popülaritesi biraz daha düşük mü diyeyim? Ya Haaland'ı yeteri kadar övüyor muyuz ya Rahmi sence? Daha
4: Yani daha da övüneceğiz gibi geliyor Fehmi. Yani şimdi Haaland topçu mudur, insan mıdır diyoruz ya. Yani 2010'lu senelerde de Messi için söylemeye başlamıştık bunu. Messi insan mı, uzaylı mı diye. Bence yeni uzaylımız Haaland olacak gibi. Gerçekten inanılmaz bir aurası var. Gol attıktan sonraki verdiği pozlar inanılmaz gerçekten. Çok büyük bir yetenek. Haaland, yani büyük saygı duyuyorum gerçekten ona da.
3: Evet, bir dinleyicimizden yeni bir kupon iletilmiş. 3 handikaptan Portekiz-İspanya maçını 3 handikaptan maç sonu 2 oynamış. 14 oranı var. Yani İspanya 4 farklı mağlup eder Portekiz'i diyor. Valla sevgili dinleyicimiz bol şanslar ama pek benim
4: Yani kolay bir şey değil bu. Yani
3: ihtimal vereceğim bir seçim değil ama size bol şanslar. Yani oynanmış bir kupon olduğu için çok yorum da yapmayayım. Bol şanslar dilerim
4: bol
3: sizlere.
4: şanslar olsun.
3: Selam, ben Bankocu Tilki. Bugün en güzel banko Yamal iki isabetli şutu olur demiş. O da valla güzel, çok şahane mesajlar geldi. Yorumlar, maçlar, tahminler var. Çok teşekkür ederiz tüm dinleyicilerimize. Peki ABD Belçika siyasetin gölgesinden bahsettik. Tekrar oralara girip de futbol severlerin böyle bir canını sıkmayalım. Biraz futbol işini konuşalım. Belçika hep o altın jenerasyon. İşte şimdi Belçika, hadi geliyor Belçika, öyle Belçika, şöyle Belçika diye diye yıllardır ne yarı final ne final hiçbir şey görmedi. O altın jenerasyon da yavaş yavaş eridi gitti. Yine turnuvaya da biraz böyle beklentilerin altında başladı. Son anda işte Yeni Zelanda'ya bir fark atınca grupta dengeleri değiştirdi ve Senegal'in amatörlüğü olmasa, oyun içi, oyun amatörlüğü olmasa belki de şu an ABD'ye rakip bile olamayacaktı. 2-0 öne geçen bir Senegal 3. golü aramayıp da geriye dönmeye başlayınca son dakikalarda da skoru koruma refleksi, Belçika baskısı ve sonunda da golleri getirdi ve uzatmalarda da yine bir penaltı. Belçika şu an son 16'da. Öte yandan ev sahibi ABD, lobiyi de arkasına almış bir ABD var. Ne dersin? 2.27'ye 2.56'lık bir farktan biraz daha fazlası mı var? Yoksa bu fark iyi mi? ABD tur atları futbol dışı sebeplerden dolayı ön plana çıkarttığını biliyorum. Ama bir 2.5 üst, böyle karşılıklı gol var ve 2.5 üst. Kornerler. Ne dersin? Mesela ben bu maçta öncelikle ilk yarı 4.5 korner üstü ön plana çıkartıyorum kendi adıma. Henüz daha çünkü özel ve takım bahisleri de açık değil. Belki
4: Evet.
3: orada da şutlar anlamında bir fırsat çıkacak. Belçika'yı da mesela 9'dan açacaklar belki de. Orada da bilmiyorum şu an ne olacağını. O yüzden benim öncelikli tercihim ilk yarı korner 4.5 üst olur. Sen nasıl değerlendirirsin Rahmi?
4: Allah Fehmi, dediğin gibi siyaseti bir kenara bıraktığımızda iki takımı tarttığımda, yani yaş ortalaması oldukça yüksek olan bir Belçika'dan bahsediyoruz. Evet, takımda tecrübeli isimler, bahsettiğim isimler, işte Lukaku'dan, De Bruyne'den ya da savunmadaki oyunculardan bahsettiğimizde genç oyuncular da var elbette. Ama altın jenerasyonu başaramadığını, buradaki tecrübeli jenerasyonun başarabilir mi noktasında soru işaretlerim var. Kornerler konusunda katılıyorum. Burada da yine ben ilk 10 dakika korneri deneyeceğim. Hatta ilk yarı kornerleri de deneyeceğim Fehmi. Karşılıklı gol var, açılan oran yani beni tek kalemde KG VAR'a itmiyor ne yazık ki. 1.40'lık bir oran. Artık burada hani combo olarak denerse KG VAR ve üst belki bu bağlamda oranı yükseltir ya da 20 dakika bekleyip Sumanos'undan sonra alınacak 1.5 üstler ya da ilk yarı ortaya gol belki oranı kıymetli hale getirebilir. İlk 20 dakika gol gelmemesi halinde. Ama benim maçla ilgili ana beklentim ABD tur atlar 1.80 oranıyla.
3: Evet.
4: Bunu da uzun vadeli tercihlerden kıymetli dinleyicilerimiz değerlendirmek isterse bunu değerlendirebilir. Yarın 23'e kadar beklemiş olacaklar bunun için. Evet. Ama maçın içerisindeki marketten seçip ABD tur atları seçerlerse 1.64 maç bittikten işte bir 10 dakika sonra 20 dakika sonra sonuçlanmış olur diye tahmin ediyorum. Ama diğer bağlamda kornerlere gerçekten ben de yakınım Fehmi.
3: Güzel. Bu arada sevgili Enver Kaynarcı'nın bir mesajı var. Ona da selamlar olsun. Sana selam. Da selamlar sevgilerini selam iletmiş. Çekya Estonya saat 18'de başlayacak. Bir 10 dakika sonra basketbol severler. Çekya Estonya en yüksek skorlu çeyrek 49.5 üst. Ve toplamda da 165.5 üst önermiş. İki tercihi var sevgili Enver Kaynarcı'nın. Tekrar ediyorum. Çekya Estonya basketbol mücadelesinde en yüksek skorlu çeyrek 49.5 üst. Ve toplamda da 165.5 üst öneriyor sevgili Enver Kaynarcı. Kendisine de çok teşekkürler diyelim. Valla kornerler, goller biraz ön plana çıkacak. Tilemans'ın şut önerisi vardı az önce Bankocu Tilki'den. Tilemans'ın şutuna da itiraz etmem bak. O da güzel bir tercih olabilir. Kaç veriyor hatta Tilemans'ın isabetli şutuna da şöyle hızlıca bir bakalım. Özel bahislerden hakem monitöre gider geldi bu arada biz yayındayken şu an onu da aktarmış olayım. Kaleyi bulan şut Tilemans, şöyle bir bakıyorum, kusura bakmayın biraz bekletiyorum ama Tilemans 2.50. Kaleyi bulan şut çeker 2.50 Tilemans. Valla güzel de bir oranı var. Eğer ki görürsek Cristiano'yu ilk 11'de şey yapalım Rahmi. Cristiano'nun şutları golleriyle son bir dans bunu, diyerekten
4: evet.
3: Şeyler yapalım. Bir Tilemans'ı birleştirelim olmazsa. 2 isabetli şut, 1 gol Cristiano Ronaldo. 3 isabetli şut, 1 gol, 11 oran dedin sen.
4: Evet.
3: Vallahi çok gerçekten güzel şeyler var. Ronaldo'yla da birleştirilebilir sanki, ne dersin?
4: Vallahi böyle bu alanda da birleştirilebilir, evet. Yani ama şimdi Ronaldo oynayacak mı oynamayacak mı bunu merak ediyorum. Sen
3: 1.44 bana yedek başlayacağı hissini verdi, bilmiyorum. Evet, evet. Yani 1.44 Ronaldo yedek başlar, iade edilir maç önü tercihler diye düşündürdü. Burada da bu arada eğer böyle bir senaryo olursa sevgili Radyo Gol dinleyenleri, kolay değil. Ben Ronaldo'nun ilk 11 başlayacağını düşünüyorum bu arada. Yani oran biraz tuhaf geldiği için böyle söylüyoruz ama eğer olur da böyle bir senaryoyu görürsek Cristiano'nun oyuna girmesiyle birlikte canlıdan oyuncu isabetli şutlarına bir göz atın. İşte orada Ronaldo'nun bir isabetli şutuna bir oran yakalayabilirsiniz. Böyle de bir uyarıda bulunmuş olayım. Çünkü canlıda da oyuncu tahminleri yapılabiliyor. Hatırlatmasını yapayım. Yeni bir mesaj. Merhaba. ABD Belçika 3.5 gol üst bankolar bankosu yayınlar demiş bir dinleyicimiz. Vallahi olabilir. 3.5 gol üstü çok da uzak ihtimal değil. Görebiliriz yani. Bol şanslar dileyelim sizlere de. İtirazın olur mu 3.5 üst için Rami?
4: 3.5 üst.
3: ABD Belçika yani... maçı 3.5 üst.
4: 3.5 üste gider mi bilemedim. Yani oranlar gider gibi gösteriyor ama yani şey yapamıyorum bu maçı Fehmi. Böyle maçın kendi kaderine bırakamıyorum maçı. Kafam hep ne yazık ki öbür tarafa doğru çalışıyor şu anda. Ne yazık ki. Kornerler ya. Ben kornerleri ön planda tutacağım bu maçta. Tamam. Tur ABD geçerin dışında.
3: Çok hızlı özel bahisler geldi ABD maçında. ABD 1 gol atar 5 korner kullanır 2.30 oranı var. Ne dersin?
4: Güzel. Beğendim.
3: Tamam.
4: Beğendim. İyi. Oran da güzel. Risk için değerli. Beğendim.
3: Yani seni. Şu an bütün özel tercihleri, takım bahisleri gelmedi bu arada sevgili dinleyiciler. Özeller yavaş geldi yavaş ama geliyor. Şu an bütün özelleri programımıza çok kısıtlı zaman kala açtılar. O yüzden hepsini eline boyuna sizler için değerlendiremiyoruz. Kusurumuza bakmayın lütfen. Yavaş yavaş sona geldik ama Dünya Kupası dışında tabii ki Rahmi eğer konuğumsa illa başka liglerden de bir şeyler çıkıyor. Bugün de YouTube'da bir söz verdi. Radyo Gol dinleyenlerine dedi, akşam bir İsveç liginden maç vereceğim dedi. YouTube'da yayında izleyicileri de burayı davet etmiştim. Şimdi gelen varsa, bekliyorsa ayıp olmasın istersen. İsveç'teki maçını senden bir alalım.
4: Evet, bugün 20'de İsveç liginde Haken Jurgarden maçı var sevgili Fehmi. Yani temponun yüksek olmasını ve iki kalede bol pozisyon izlemeyi beklediğim bir müsabaka bu maç. Özellikle gözüm, yani benim ev sahibi ekipte Lindgren'de olacak. Ceza sahası içerisindeki bitiricilerini çok beğendiğim bir oyuncu. Savunma arkasında çok güzel koşular yapıyor. Hücumun en önemli silahı olmasını beklediğim oyuncu Lindgren. Orta sahada Svanbeck var. Performansı gerçekten belirleyici oluyor çoğu maçta. Hücum geçişlerini hızlandıran yapısı var. Tempoyu belirleyen bir isim Svanbeck. İstediği alanları bulursa yani rakip ceza sahasında etkinlikler yapabilecek bir isim. Keza yine Jurgarden cephesine geçtiğinde onlar da kolay teslim olmayacak bu maçta. Hücumdan vazgeçmeyen bir oyun yapıları var. Hücum oyunlarında oldukça etkili olabiliyorlar. Forvet'te Lien fizik gücü çok yüksek. Savunmayı zorluyor. Ceza sahasında bulduğu fırsatları ciddi anlamda değerlendiren bir ekip. Yine orta sahada parantez açmak gerekirse Aslund oyunun temposunu, pas kalitesi çok iyi. Hücum geçişini çok iyi kullanan bir isim o da. Haaland yine mücadele gücü çok iyi. Yani senaryoya baktığımda ben maçta karşıdaki gollerle üst bitmesini bekliyorum. Bu müsabakayı dergiye yazdığımız sıralarda 1.64 oranı vardı. KG var ve üstü şu anda 1.53'e kadar düşmüş durumda. 2-2, 3-2 gibi böyle bir skor beklentim de var. Hatta skoru da söylemiş olayım. Hücum oyunun ön plana çıkacağı gerçekten seyir zevki güzel. Bol pozisyonlu bir İsveç karşılaşması olacak bence sevgili Fehmi. Buradan kanaldan da YouTube'dan da gelenlere selam olsun. Dinleyicilerimize de selam olsun.
3: Çok teşekkürler. Hani 22'de başlayacak Portekiz İspanya. Onun öncesi böyle bir ısınmak istiyorsanız böyle bir keyiflik bir şeyler, Haken maçını aldık o zaman biz notlarımız arasına. Teşekkür ederiz vallahi Rami. Güzel oldu. Varsa senden son sözlerini de alalım. Yavaş yavaş sona doğru geldik.
4: Keyifli ve zevkli bir maç izleriz umarım. Her 3 maç içinde hem Haken Jurgarden hem Portekiz İspanya maçı hem de ABD'deki ABD Belçika maçı. Bizi dinleyenlere de buradan selam olsun. Kapanış her zamanki gibi yapacağım sevgili Fehmi. Kendi adıma. Bizi araçlarında dinleyenler varsa kazasız belasız seyir olmasını diliyorum onlar için.
3: Vallahi çok teşekkür ederiz. Keyifli bir sohbet oldu kendi adıma. Umarım sevgili Radyo Gol dinleyenleri sizler de araçlarınızın başında, evinizde, ofisinizde ya da herhangi bir yerde aynı keyif almışsınızdır. Kupon şansınızın yanınızda olduğu güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Yarın yine görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.
2: Fehmi Kurtuluş'la kazandıran saatler sona erdi. Rakiplerimizi tanıyalım. Gornik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Gornik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Gornik kelimesi Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Górnik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve

0: tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Gornik her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bugünlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Gornik Zabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun ikili mücadelelere ve yüksek atletizm kalitesine dayalı oyun karakterini sahaya yansıtan bir takım görünümünde. Maçlarını 24 bin kapasiteli Ernest Pohl Stadyumunda oynayan ekip, özellikle iç sahada madenci köklerinden gelen oldukça ateşli ve baskılı bir taraftar desteğine sahip. Kulübün renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızı, tribünlerdeki o endüstriyel futbol öncesi dönemin samimi ve sert atmosferini günümüzde taşımaya devam ediyor. Takımın mevcut kadrosuna ve saha içi yapısına göz attığımızda ise fiziksel teması seven, orta sahada dirençli ve geçiş hücumlarında tempo yapabilen Polonyalı oyuncularla yabancı isimlerin birleşimi bir rotasyon tercih ediliyor. Takımın savunma hattında 33 yaşındaki deneyimli stoper Rafal Janicki ile birlikte Slovenya milli takımından da tanınan tecrübeli sol bek Erik Janza gibi isimler omurgayı oluşturuyor. Hücum hatlarındaysa atletik ve dikine oynayan profiller ön plana çıkıyor. Kulübü günümüzde futbol dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan yapılarından biri haline getiren esas detay ise yönetim ve sahiplik koltuğunda gizli. Dünya futbolunun önemli bir ismi, Alman milli takımının efsanesi ve bir dönem ülkemizde Galatasaray formasıyla da izlediğimiz efsane sol ayağı Lukas Podolski. Bu kulübün sadece eski bir oyuncusu değil, aynı zamanda resmi olarak çoğunluk hissedarı ve sahibi. Zabrze yakınlarında doğan ve çocukluğundan beri bu kulübe büyük bir aidiyet besleyen Podolski, geçtiğimiz dönemde kulübün %86'lık hissesini belediyeden satın alarak Gornik Zabrze'nin yeni patronu oldu. Aktif futbol kariyerini de bu kulübün forması altında Polonya Kupası zaferiyle noktalayan efsane isim, artık kulübü bir başkan ve yatırımcı olarak bir üst seviyeye taşımak için mesai harcıyor.
1: Reklam

0: hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
1: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
0: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Pensioners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih hava faciasından önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç kraliyet armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.
2: Ne

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi. Wait.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksanlar. Newcastle United'ın forması saksağın kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksanlı lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmaktadır.

0: Cardi City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardi City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Berksay'da haber masası başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Haber Masası'ndan selamlar, ben Berk Seyer. Haber Masası'nda sizlerle birlikte buluştuk. Öncelikle Türk sinema tarihinin, aynı zamanda tiyatro tarihinin, sanatın, Türk sanatının önemli isimlerinden, kıymetli isimlerinden Zihni Göktay abimiz bugün vefat etti ve bu vefat haberini de derin üzüntüyle aldık hepimiz. Ondan hepimize birer parça var. Kimimiz bir dizisiyle, kimimiz bir gittiği oyunuyla. İşte Sadabat sahnesinde, Kağıthane'de, ben öğrencilik dönemimde gittiğim bir oyunu ve öncesinde yaptığım bir, kendi YouTube kanalım özelinde yaptığımız bir çalışma için gittiğimizde, o oyunda orada tanıştığımızda hatırlıyorduk. Hatta öncesine dayanan yine işte farklı bir röportaj değil ama haber için bir araya gelmişliğimiz yine öğrencilik dönemlerimde vardı. Ama tabii ben burada konuyu hani çok severiz biz son zamanlarda böyle şeyleri. Zihni Göktay'la görüşmüştüm, işte bana şöyle özlü bir söz söyledi, böyle bir söz söyledi, şöyle bir anım vardı kısmına bağlamayacağım. Çünkü vefat edenin arkasından biraz da güzel şeyler konuşarak onu anmak, hatırlamak gerekir ki bazılarını da abartıldığını düşündüğüm o bazı detayları da hani böyle abartı bulurum, çok bulurum. Çünkü ne hikmetse böyle zamanlarda hep işte şöyle bir şey söylüyordu, böyle özlü sözü vardı, şöyle söyledi, bana bunu demişti, bana böyle demiştiler çoğaldı. Kim alınırsa alınsın, o ayrı konu ama bu tarz zamanlarda biraz böyle anmaktan ziyade belki de yaşamı boyunca anlatmadığın, anlatılmayan o anıları size söylemiş gibi anlatmak kısmı ön plana çıkıyor. Oraya girmeyeceğim. Yani öyle sanmayın bu anmamızı. Ama Zihni Göktay dediğimizde biraz da şöyle Erkan Tiryaki ile de konuşacağımız ilerleyen dakikalarda Zihni Göktay dediğimizde o Ulan İstanbul dizisinden yola çıkılan Servet abi karakteri geliyor akla. Akla o geliyor ki orada da mesela bizi şu karşılıyor.
1: Beğenmediğin salyangoz bile iz bırakıyor geçtiği yerden. Dinle bak. Garip ne diyor? 2 sene oldu, kendi gitti rahmetli, sazı kaldı yadigar. En büyük zenginlik insanın içindedir diyor, gönlündedir diyor. Bir anadan dünyaya gelen yolcularız hepimiz. Donsuz geldik dünyaya, donsuz gideceğiz diyor. Ya gözümüzde 2 damla yaş, nur içinde yat Neşet Ertaş.
0: Çok yakından hatırladığımız bir süreç değil mi? Mesela Neşet Ertaş'ın vefatına öz bir dizide bir bölümü canlandırıyorlar ve karşısındaki karaktere yine o camından Servet abi olarak sesleniyor Zihni Göktay. Ve orada iz bırak diyor. Bir salyangozun dahi izi var diyor. Sen gittiğinde arkandan konuşulanlar kalmasın. Dengeli konuşulanlar kalsın. Sen gittiğinde arkandan insanlığın konuşulsun. Bıraktığın iz konuşulsun. Bir nebze için rahatsa ki... Bu Allah gönül rahatlığı versin derim hepimize, herkese. Bu çok önemlidir, çok kıymetlidir. Bir nebze için rahatsa ki, bir nebze bunu diyebiliyor sanki, insanlığımla gidiyorum. Gerisi yalan diyor Zihni Göktay buradaki sahnede de. 2 sene olmuş mesela o zamanlar Neşet Ertaş vefat edeli. Onu andıkları bir sahneden yola geliyor, yola çıkıyor ama en büyük zenginliğin peşinden gidelim diyor.
1: Şakire'yi getiriyor.
0: En büyük zenginliğin peşinden gidelim diyor ve olayı çok güzel bağlıyordu o sahnede. O sahneyi sizlerle paylaşarak hatırlamak istedim ustayı.

0: ile iz bırakıyor geçtiği yerden. Dinle bak. Garip ne diyor? 2 sene oldu, kendi gitti rahmetli, sazı kaldı yadigar. En büyük zenginlik insanın içindedir diyor.
1: Ne mutlu en büyük zenginliğin peşinden gidenlere, ne mutlu en büyük zenginliği bilenlere, en büyük zenginliğim, insanlığım, iyiliğim, arkamdan konuşulan iki çift güzel cümle diyenlere.

0: Çok defa izlenen, popüler olan bir sahne vardı ki o da şuydu. Bize esasında bizi bugün neler yaptığımızı, dün nasıl yaklaştığımızı spor camiasına, futbol camiasına anlatmaya çalışıyordu.
1: Servet abi, sinema artisti olsam durmadan futbolcu rolü verirlerdi. Sen de eski sola çıktın yanlış hatırlamıyorsam, öyle demiştin.
2: Sol açık oynardım. Çizgi Servet derlerdi bana. O zamanlar futbol futboldu be Carlito. Ne paralar vardı ne de bu çark. Takım vardı, ruh vardı, renklere bağlılık vardı, rakibe saygı vardı.
1: Doğru diyorsun Servet abi. Baksana şimdi deplasmana taraftarlar gidemiyor ya.
2: Normal tribünde taraftar mı kaldı be? Futbolun tadı kaçtı yavrum. Bak sana bir hikaye anlatayım. Sene 1968 miydi, 69 muydu, geçmiş gün şimdi. Galatasaray'ın o büyük futbolcusu, Allah rahmet eylesin, Metin Oktay jübilesini yapacak. Ezeli rakibi Fenerbahçe ile veda etmek istiyor futbola. Yalnız Fenerbahçe'nin bir tek şartı var bunu kabul etmesi için. 10 dakikalığına da olsa Fenerbahçe formasını giyer misin diyorlar Metin Oktay'a. Bak Galatasaray'ın efsanesine soruluyor bu soru. Ne diyor Metin Oktay? Şeref duyarım diyor. Ben de o maçtaydım evlat. Jübile maçında Galatasaraylı Metin Oktay'la Fenerbahçe'nin efsanesi senyor lakabıyla anılan Can Bartu formalarını değiştirdiler 10 dakikalığına. 10 dakikada olsa Metin Oktay Fenerbahçe formasıyla, Can Bartu da Galatasaray formasıyla oynadı. Şimdi var ya, aynı kahvede maç izleyemiyor taraftar. Mümkün mü böyle dostluk ortamı? Ya kavga ya arbede falan filan ya. Yazık bu futbolun güzelliğine be evladım. Neyse, uzun hikaye, ben içeri geçeyim.
0: Yazık bu futbolun güzelliğine be evladım diyordu. Ve belki de o günün futbolcusunun dahi yapabildiğini, hani diyor ya Metin Oktay diye, hangimizin Fenerbahçelisi Beşiktaşlısı fark etmeksizin, hangimizin tüyleri diken diken olmuyor ki? O günün futbolcusunun dahi yapabildiği bir detaydan bahsediyor esasında. Çok da bir şey beklemiyor ha? Yani bugünün taraftarı yapamıyor diyor. Sözü oraya getiriyor. Söz bu kadar diyor. Yani insanı insana, insanla, insanca anlatma sanatı. Can Gürzap onunla röportajımızda, yine bu öğrencilik dönemindeki röportajlar biraz böyle kalabalıktır bende. Onu da yakın dönemde kaybettik. Allah rahmet eylesin diyelim. Can Gürzap söylemişti. İnsanı insana, insanla anlatma sanatıdır diye ve birçok sanatçının, birçok böyle usta ismin ağzından duyduğumuz bir cümledir bu. Çok da özlüdür, çok da nettir. İnsanı insana, insanla anlatmak, insanca anlatmak denildiğinde öne çıkan isimlerden biriydi. Zihni Göktay'dı onun adı. Zihni Göktay'a selamlar, saygılar diyelim ve rahmetle analım. Onun gibi iz bırakabilmek adına, en azından iz bırakmaya çabalıyorum diyebilmek adına, hani biraz da insanla uğraşmaktır bizim kültürümüzde, öyle de olmamalıdır ya. İnsanla uğraşmaktansa biraz da amaçla, biraz da fikirle, biraz da insanlıkla, kendi insanlığıyla uğraşmak insan için önemli bir amaç olmalı diyeyim ve öyle anayım Zihni Göktay'ı. Onun yaptıklarıyla da onu rahmetle analım. Erkan Tiryaki ile konuşacağız. Biraz duygusal bir başlangıç oldu ama. Erkan Tiryaki, hoş geldin, selamlar.
3: Hoş bulduk Berk. Ne güzel gibi giriş yaptın. Ağzına sağlık.
0: Böyle zamanlarda böyle girişlere ihtiyacımız var. Kaldı ki bu kadar güzel iz bırakan insanların arkasından iki cümle edip yani kapatmakta bazen içimden gelmiyor Erkan Tiryaki.
3: Haklısın, ben de Zihni Usta'ya, Zihni Göktay'a Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu en büyük sanatçılardan, tiyatroculardan birisi. Allah rahmet eylesin, büyük bir kayıp. Çünkü evet, daha dokunacağı, yetiştireceği birçok öğrencisi, birçok tiyatrocu, birçok sanatçı vardı. Ama yaşamım boyunca ondan faydalanan hem biz izleyiciler, tiyatro severler ya da televizyon severler, diziler de bu işin içine girdi. Ve öğrencileri de en azından onun yeteneklerinden, onun anlattıklarından biraz da olsa bir şeyler kapabildiysek ne mutlu bize. Tabii şeyi de unutma, yani bilmiyorum o senaryoyu kim yazdıysa, ben Ulus İstanbul'u izlemedim ama bu repliği, Zihni Göktay'ın anlattığı hikayeyi çok çok iyi biliyorum. Belki kendisi senaryo ekletmiştir bunu. Hı-hı. Belki de senaristi de aklını verelim.
0: Benim bildiğim Uğraş Güneş'ti senaristi Ulan İstanbul'un.
3: Muhtemelen senaristin eklediği şeydir ama mükemmel anlatmış.
0: Tabii yani ama belki orada da zaten az önce söylediğim cümle giriyor devreye. Az önce söylediğim cümle giriyor devreye. Anlatabilme sanatı orada da.

0: tanıtmak var, anlatmak var, bakmak var, görmek var. Bu da biraz ona benziyor Erkan Tiryaki.
1: Yani tarihte internetin bu kadar ulaşılabilir olduğu yerde internete yazarak okuyabilirsiniz, şey yapabilirsiniz ama
0: tabii ki
1: bu anlatı internete baktığınız zaman belli kitlelere ulaşacakken bu anlatı ve sürekli bu anlatının dönmesi canlandırarak, yani anlatırken bile zihnimizde canlandırdı oyunculuğuyla Zihni Göktay, Metin Oktay Can Bartu hikayesini Metin Oktay'ın jübilesinde insanların iyicene hafızasını kazınmıştır. Dediği doğru, artık kahvehanede bile insanlar yan yana maç seyretmekte zorlanıyor. Böyle de devam edecek gibi gözüküyor. Sadece bizim Türk futboluna özgü bir şey değil bu arada.
0: Tabii ki. Maalesef ama bu buraya geliyor ya, o da üzüyor. Yani mesela anlatılan bu hikayeler masal değil. Hani bir çocuk uyutmaya, tıpkı bir çocuğu uyutmaya çalıştığın gibi bazen bir halkı da uyutmaya çalışırsın o masallarla. Masalımsılarla, ya da hani illaki futbola çekmek istiyorsak konuyu, offside'ımsıdan çıkalım yola, penaltımsıdan çıkalım yola. Onlarla halkı da uyutmaya çalışırsın yeri geldiğinde ama uyumaz orada kimse. Bunun farkında olanlar vardır. Ama işte buna baktığımda bu gerçekten masal değil de hikaye ya. Yani geçmiş İşte bir gün bunlara girilmiş ve bunlar yaşanmış ama bugün yaşayamıyoruz'u konuşuyoruz ya mesela. Şimdi mesela benim bu girdiğim, bu girişi yaptığım, senin çok güzel eklentilerle, öğrencilerinden yola çıkarak senaristine kadar gittiğin o konuşmanla çok keyifli bir eklenti yaptığın 6 Temmuz 18.22'de şu saatte şu tarihte biz aşağı yukarı bir ay sonra ne konuşacağız kim bilir. Erkan Tiryaki 6 Ağustos'ta.
1: Ya 15 gün sonra belki yani, transfer Fenerbahçe Galatasaray.
0: Ama tabii biraz da orada şey kısmındayım. Farklı bir kısımdayım. Taraftarlık kısmındayım. Tabii bir ay da değil o. Hatta lig bir buçuk ayı da bulur.
1: Lig başladığında. Ligin başlangıç süresini söylüyorsun. Sen de evet. Ondan önce de biz transfer sürecinin bu kadar, transferdeki isimlerin bu kadar daraldığı dönemde yine aynı oyunculara gideceklerdir. Orada da başlar. Peki. Yani bir ayı bulmayabilir.
0: O zaman güzel yarınlara diyelim abi biz. Yine de güzel
1: bir. Ya bitirelim. Bu arada mutlaka güzel, bağladın güzel yarınları diye. Bu işlerin tadı tuzu da birazcık birbiriyle, işte ben hep anlatıyorum.
0: Doğru. Yani
1: Nesim'le izlemeye çalışıyorum maçlarımı vesaire. Veya Galatasaraylı dostlarımla seyretmeye, Beşiktaşlı dostlarımla, yine Fenerbahçeli dostlarımla. Yani bu işin keyfi de birazcık birbirine takılmaktır. Yani bel altı vurmadığın sürece veya karşındakinin o bam teline basmadığın veya karşındakinin espriyi ve tırnak içinde söylüyorum, o dalga geçirme kısmını çok dozajını ve sınırını aşmadığın sürece, zaten Fenerbahçe ve Galatasaray veya Beşiktaş, Trabzonspor, Sivas, Ankaragücü taraftarı olmanın amacı bu zaten. Arkadaşınla bunu konuşabilmek, arkadaşınla bunun muhabbetini yapabilmek, yeri geldiği zaman senin dalga geçmen, yeri geldiği zaman onun dalga geçmesi. Ama artık bu işin sınırı o kadar çizgisi inceldi ki, o evet, ince çizgiyi kimin nasıl aştığı belli olmuyor ve ondan sonra maalesef, yani maalesef sonu büyük kavgalarla ve telafisi olmayan kavgalarla, artık o iki kelimeyi kullanmak istemiyorum, iki kişinin de hayatının karardı, ailelerin hayatının karardı kısımlara gidiyor, gitti de devam da ediyor. Ama en azından son 2-3 yıldır, yani sosyal medya terörünü, sosyal medya fanatizmini, holiganizmini konuşmuyorum. Orada işte klavye delikanlılığını konuşmuyorum ama son yıllarda işte Fenerbahçe, Galatasaray, Galatasaray, Beşiktaş'ın, Beşiktaş, Trabzonspor, yani deplasmanlara gidebiliyorlar ve çok büyük olaylar da yaşanmıyor. Birazcık daha sanki son 2-3 yıldır bu dozaj azaldı. Sosyal medya delikanlılığını, klavye delikanlılığını bir kenara bırakırsak, umarım işte Beşiktaş'ta Bursa deplasmanına gidebilir. Fenerbahçe, Trabzon, Trabzon, Fenerbahçe deplasmanına gelebilir bu yıl itibariyle. Umarım bunlar da olmaya başlar. Zaten çok az kaldı. Sayısı azaldı yani deplasmana gidemeyen taraftar. O yüzden son 3-4 yıldır geçmişe dönemeyiz. Zihni Göktay Usta'nın dediği gibi geçmişe dönemeyiz. Yani 1968 yılında Can Bartu formayı giymesine değil. Yani bırakın Can Bartu Metin Oktay'ın Fenerbahçe formasını giymesine. Bugün Galatasaray'ın işte yıldızı kim? Kaptanı Abdülkerim Durmaz. Abdülkerim Durmaz diyorum. Abdülkerim Hoca beni andı. Beni anmamıştır da. Biz onu anmış olalım. Abdülkerim Bardakçı veya Osimhen veya Barış Alper'in bırakın Fenerbahçe formasını giymesine, sarı lacivert üzerindeki kombinde bir sarı lacivert olduğu zaman bile tahammülümüz yok. Aynı şekilde Fenerbahçeli futbolcular veya Beşiktaşlı futbolcular için de geçerli. Yani üzerinde rakip rengin bulunduğu o tahammül seviyesini de geçtik. Yani Fenerbahçe'de eskiden artık isim vermeyeyim, zaten son 30 yılda 3 başkan yaptı. Hangisi hangisine çıkartırsa arama motoruna da yazabilirler. Zaten Ali Şen, Aziz Yıldırım, Ali Koç, Saadettin Saran başkanlık yaptı. Eski başkanlardan birisi Fenerbahçe'de, birisi kırmızı giydiği zaman ya giyme kırmızı. Yani sonra tribünden bahsetmiyorum. Tribüne tabii ki Fenerbahçe tribününe kırmızı giyerek gitmeye, sarı giyerek, lacivert giyerek. Ama bir organizasyon, yani Fenerbahçe organizasyonu kırmızı giyerek gelme. Anlatabiliyor muyum? Onun bile tahammülünün olmadığı dönemde dönmemiz, 1968 yılına dönmemiz imkansız. Ama son 3-4 yıldır en azından tribünlerde büyük olayların çıkmaması kötünün iyisi bile sevindirici oldu bize.
0: Peki mesajlara döneyim, mesajlarla ilerleyeyim. Zihni Göktay çok değerli bir insandı, Allah rahmet eylesin demiş. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun diyen Adem Bey var. Oh be, değişik bir şeyle açtınız programı demiş. Yani tabii böyle zamanlarda. Cihat Bey demiş ki iyi yayınlar dilerim, kolay gelsin Berk Bey, transfer var mı? Zihni Usta, Allah mekanını cennet etsin. Ulan İstanbul dizisini Carlos Yaren Servet abi için izlerdim demiş. Ben Hüseyin Mecit, hayırlı yayınlara hoş geldiniz demiş. Allah işinizi gücünüzü rast geçirsin, getirsin. Allah bizi hiç kimseye muhtaç eylemesin. Rabbim ayağına taş değdirmesin. İyi ki varsın Berksayar, tüm konuklarına selamlar demiş. Bir anne, bir baba, bir dede, bir amca gibi Hüseyin Mecit'ten böyle mesajlar her daim geliyor. Sağ olsun, var olsun böyle güzel insanlar diyelim. Abi eskiden taraftarlar birbirlerine klavye delikanlılığı yapıyordu. Şimdi kulüpler yapıyor aynısını. Sosyal medyada salıncaklara bindiriyorlar birbirlerini. Küçük düşürecek kelimeler edip hakaretler ediyorlar demiş. Kimdir bunu diyen Nurullah Bey. Peki. Ve Yaşar Usta'nın
1: oraya
0: mesajı.
1: Oraya bir şey söyleyebilir miyim Yaşar abiye gelmeden önce? Evet, kulüpler zaten bunu körüklüyor. Veya çizgiyi aşan, çok net söylüyorum. Çizgiyi aşmasının kendisinden ziyade insanlara zarar verdiğini bilmeyen yöneticiler yapıyor bunu. Sosyal medya ve iletişim nasıl kullanılır biliyor musun? Bu yıl Fenerbahçe'nin Radyo Fenerbahçe'de ve internet sitesi şeyde FB TV'de teknik direktör Radyo Fenerbahçe'de Nathan Ake'yi açıkladığı transfer politikası, iletişim politikası doğru politikadır. İletişim politikası budur. Sosyal medyalar kendi kanallarınız, kendi mecralarınız.

0: yatıyor. 31. yıl tahliye ediliyor. Devlet özür diliyor. Ya biz seni yanlış yere atmışız. Gerçek suçluyu bulduk diye anlatabiliyor muyum? Her verilen ceza doğru cezadır veya o dönem sağlıklı verilmiştir diye şey. Fenerbahçe o dönem sağlıksız ve doğru olmayan ceza verildi. Her neyse. Ya bunun üzerinden bile hala aradan geçmiş artık bu. Biz Trabzon taraftarı İstanbul'da Fenerbahçe tribününe rahat gelsin. Fenerbahçe taraftarı Trabzon'da rahat rahat. Ki rahat rahat da dolaşır. Trabzon halkı mükemmel bir misafirperverliği vardır ama o gerginliği besleyenler olduğu sürece bundan etkilenen insanların da olması gayet normal. Fenerbahçe taraftarı Trabzon'da stada girsin diye düşünürken işte 3 gün önce yine birbirlerine sataşan açıklamalar yaptı. Ya bırakın, bitti artık, 16 yıl geçti. Acısıyla şey unutulmasın, kumpas unutulmasın, bir daha böyle bir şey olmasın. Buna yeltenilmesin. Türk sporuna, terör örgütlere el uzatmasın. Bunun üzerine birleşin. O dönem kendi canının yandığını düşünen insanlar da olabilir ama Türk sporu için, Türk futbolu için artık bu şeylerin de üzerine sünger çekilmesi lazım. Umarım yeni bu kadar ısınmışken Trabzonspor, Fenerbahçe, işte klavye delikanlı kulüplerin şeyinden bahsettik ya, umarım bu sadece birkaç sosyal medya klavyecisinin, klavye delikanlılarının gazını almak için yapılan açıklamadır. Umarım onlar da sona erir. Her iki taraf için de diyorum.
1: Mesajları okuyarak ilerliyordum. İki müdürüme de selamlar. Amsterdam'dan selamlar. Sizi dinlemek çok güzel. Erkan müdürüme sorum. Fenerbahçe'de transferde gecikiyor mu yoksa emin adımlarla sanki adım adım mı ilerliyor? Bence ikinci dediğiniz daha ağır basıyor ama Erkan müdürüme sorayım dediniz. Direkt Erkan Tiryaki'ye aktarayım.
0: Yaşar abiye, Hollanda'ya selamlar. Şimdi yani bütün takımlar ağırdan alıyor. Çünkü bunu biz söylediğimiz zaman, Haziran'ın 15'inde transfer açıldığı zaman takımlar belli başlı anlaştı oyuncularla yapabilir ama transfer politikasını ağırlıklı olarak Dünya Kupası sonrasına bırakacak. Artık son 8 takımda yavaş yavaş belli olmaya başladığı için yavaş yavaş hareketlenecektir. Ama Fenerbahçe'nin önceliği, iki önceliği var. Bana göre üçüncü bir önceliği de olması lazım. Önce kulübün önceliğini söyleyeyim, bildiğimiz şeyleri. İyi bir kanat oyuncusu alarak Şampiyonlar Ligi'ne kaldıktan sonra bir ya da iki transfer, yani direkt ilk 11 oynayacak oyunculardan bahsediyorum. Yoksa Fenerbahçe bir yerli stoper daha alacak ama önceliği o değil. Veya santrafor da alacak. Belki Vedat'ın döneceğini düşünerek önceliği de o olmayabilir ama Fenerbahçe'nin ilk şu andaki önceliği yönetimin kanat oyuncusu, Oğuz Hoca önderliğindeki transfer komitesinin kanat oyuncusu, işte Greenwood olur ya da başka bir oyuncu olur ama direkt ilk 11 oynayabilecek, ses getirecek bir kanat oyuncusu almak, evet. Fenerbahçe'nin. Ve Fenerbahçe bundan sonra büyük bir ihtimalle de yani Ağustos ayında lig başlayacak. İşte Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda alınacak sonuçlara göre. Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa oradan da bir para geleceği için ona göre harcama yapacak. Diğer önceliği de Fenerbahçe'nin, iki önceliği var demiştim yönetimin. Eldeki oyuncuları göndermek. Yani takım kadrosu çok kalabalık. Bence diğer yıllara göre şanslı oldukları nokta satabilecekleri yabancı oyuncular var. Yani neydi o isim, Meksikalı bir stoper vardı Fenerbahçe'nin. Thiago neydi? Bir şeydi. Geçmiş dönemden bahsediyorum. 2018 Koku döneminde. Diogo Reyes. Evet. O tarz artık gittiği için de rahat konuşacağım için çöp denilen yabancı transferler olmadığı için işte Alexander Frey gibi vesaire. Yani elden çıkartılabilecek daha rahat oyuncuları var Fenerbahçe'nin. Livakovic, para kazanırsın. verdiğin kadar olması bile. Amrabat, para kazanırsın. Diogo Carlos, para kazanırsın. Musaba, para kazanırsın. Fenerbahçe'nin elden çıkartmak istediği oyuncular. Evet, Omar Fayet'ten zaten bir yatırım transferiydi. Kazanamaz. Bazı oyunculardan Fenerbahçe para kazanabilir. Fred kalacak mı, gidecek mi? Belki ben kalacağını İsmail Hoca'yla düşünüyorum. Ama bu yabancı kontenjanında ekstra oraya bir oyuncu olur. Fred'i de satabilirsin. Beka, yurt içinde satabilirsin. Rusya'ya satabilirsin. Yani 1-2 milyon euro kazanabilirsin veya verdiğin şu an yıllık ücretini karşılayacak takımları bulabilirsin. Yani diğer yönetimlere göre veya diğer yıllara göre Fenerbahçe'nin yeni yönetiminin avantajı, elden çıkartılacak oyuncuların piyasa değeri çok net bir şekilde söyleyeyim var. Ama öncelik bu olacak sonuçta. Yeni yabancı kuralı 16-4 artı 4'e uyan oyuncularınız var. İşte Mimović kalır mı kalmaz mı, büyük bir tane gidenlerden birisi olacak ama işte Şerif, Nene, bunlar o 6-4'e uyan isimler. Arch Brown yine ona keza. Ama o 10 kişilik kadroda işte bir yabancı oyuncu daha geldi mi ne olacak? 2 artı 1 dedim, yani benim kendi görüşümü söyleyeyim. Şimdi belki sen de bana muhalif olacaksın ya da dinleyicilerimiz de fikirlerini söyleyebilir. Vedat Muriç hiçbir zaman bu seviye bir takımın birinci santraforu olamaz. Çok değerli bir oyuncu. Ligi çok iyi biliyor.
1: Zaten onun için çabalıyor. Bir iki santrafor.
0: Evet. Oyun içindeki etkisi inanılmaz. Yani sadece gol olarak düşünmeyelim, rakibi yıpratması. Hatırlayın o dönemi, Vedat Muriç'in olduğu dönemde Geri Rodriguez ve Victor Moses'ın etkinliği çok daha artmıştı Fenerbahçe'de kanat oyuncularının, Ersun Yanal'ın döneminde. Kanat oyuncularını çok rahatlatır. Bak göreceksin, Kerem Aktürkoğlu'nun performansı Vedat Muriç'le oynarken daha fazla artacak. Hem kenar ortalar hem bekleri de kademeye, kendi kademesine soktuğu için bek pozisyonunu boşaltarak kanat oyuncularının önünü çok fazla açacak. Çok değerli. Ama gelelim ki Fenerbahçe'ye, işte Osimhen gibi, ki Osimhen geçen yıl ligde çok gol atmadı. 11-12 gol attı. Ama o kadar kritik goller attı ki, işte Afrika Kupası ve sakatlığından dolayı kaçırdığı haftalar oldu. Yine gol ortalaması yüksekti. Şampiyonlar Ligi'nde çok gol attı. Fenerbahçe'nin evet bir Osimhen daha yok. Osimhen'in bir üst modeli zaten dün Brezilya'yı eledi. 2 gol attı. Osimhen tarzı, daha doğrusu Osimhen kalitesinde veya fiyatında bir oyuncu zaten alamazsınız. Ama Fenerbahçe'nin birinci santraforunun size bir sezonda 25-30 gol arası direkt gol. Asisten bahsetmiyorum. Yani 20 ve üzeri gol katkısı vermesi lazım. Vedat Muriç'in kariyeri boyunca en iyi sezonu geçen sezonda 23 gole ulaştı Mallorca'da. Vedat Muriç Fenerbahçe'de 17 gol attı. Bunun bazılarını Türkiye Kupası'nda attı herhalde, ya da Avrupa var mıydı o dönem hatırlamıyorum, ama ligde 13 golü vardı. Bak en iyi sezonunda 19 milyon euroya Lazio'ya gittiği dönemde Fenerbahçe formasıyla ligde 13 ya da 14 gol atmış olması lazım. Totalde 17 gol attı. İşte 40 maçta. Çok düşük bir rakam yani. 0.50'nin bile altında. O yüzden Fenerbahçe'nin Vedat, sadece siz iki şerife de anlaşılan güvenilmiyor. Ki mecburen bu turu onunla geçeceksin ya da Talişka'yla. Fenerbahçe'nin aynı sıkıntıları çekmemesi için geçen yıl nasıl Yusuf En-Nesyri, Cenk Tosun ve John Duran'la başladın. 3 üst düzey santraforla başladın. 3 üst düzey santraforla başladın. Şu an Fenerbahçe'nin Vedat Muriç'in de sakatını sayarsak yine santraforu yok. O yüzden Fenerbahçe'nin bence önceliği kanat transferiyle birlikte yürüteceği mutlaka işte bu Guresi diyorlardı. Olmadı herhalde. O tarz size 30 gol vaat eden, atar atmaz başka bir konu, 30 gol vaat eden bir santrafor olması lazım. Fenerbahçe'nin bence şu andaki en büyük ihtiyacı da birinci santrafor bölgesi. Bazen Vedat Muriç ve şeyle oynarsın. Yeni alacağın santraforla oynarsın. Bazen Vedat kenarda olur, bazen diğer olur, ama Vedat'ın önüne geçebilecek, ya Vedat'ı da gölgede bırakacak bir santrafor transferi yapmanız lazım. Çünkü Vedat üst düzey iki takımda oynadı. Yani kariyeri boyunca şampiyonla oynayan bir takımda oynadı sadece. Fenerbahçe'de oynadı. O sezonu 13 golle tamamladı. Şampiyonla oynayan takımda, ki Fenerbahçe Ersun Yanal'la devre arasının lider ya da oralarda girmişti. Yani bir Trabzon deplasmanındaki büyük hakem hatasıyla kaybedilen maçtan sonra düşüşe geçmişti Fenerbahçe. Zaten ondan sonra pandemi girmişti, bir şey olmuştu. 2020 olması lazım. Ondan sonra Lazio'ya gitti. Lazio'nun da hedefi ilk 4'tür yani. Serie A'da şampiyonluk kurabilecek bir kadrosu yoktur. Hadi Serie A'daki Şampiyonlar Ligi yarışını da üst düzey kabul edelim. 2 gol attı, 3 gol attı. Yani orada da oynayamadı. Lazio'da da bir sezon geçirebildi. Sonra orta sıra takımlar aynı bizim Gençler Birliği'miz gibi Mallorca'ya gitti. Yani Mallorca 2000 yılında Galatasaray'ın elediği Mallorca pozisyonunun çok uzağında. Yani o zaman Samoleto vesaire, kalede Leo Franco Samoleto vardı. Santraforunda Mallorca'nın, La Liga'nın ilk dördünü oynayan bugünkü Atletico Madrid gibi bir takımdı. Ama özellikle son 20-30 yıldır çok fazla yani bu sıralarda oynayan, küme düşmemeyi oynayan, ki bu yıl küme düştü. Yani kümede kalmayı oynayan bir takımda oynadı La Liga'da ve küme düştü. Orada bu gol performansını gösterdi. Ha, şunu da diyebilirler ya, böyle kötü bir takımda, küme düşen bir takımda 23 gol performansı. Evet, mükemmel bir başarı. Ama kariyeri boyuncaki en büyük başarısı, en yüksek gol skoruna ulaştı. Bütün bunlara baktığımız zaman skor istatistik olarak Vedat Muriç Fenerbahçe'nin birinci santraforu değil. Ama ve lakin Fenerbahçe özür dilerim, Vedat Muriç üzerine
1: abi birinci santraforu değil bence de, ama nereye bağlayacağız onu merak ettim.
0: Şunu söylüyorum, olumlu taraftan da bakayım. Evet, oyun içinde az önce dedim, kanat oyuncularını çok rahatlatır, asist yapar, sırtı dönük oynar, topu tutar, sende çok önemli. Ama bu Vedat Muriç'in üzerine oyun planı kuracaksanız olur. Fenerbahçe'de Asensio varken, Talisca varken, işte diğer önemli dünya yıldızı oyuncuları varken

0: 3-4-3'ün üzerine oyun planı kurulmaz. Ancak onun işte Osimhen tarzı bir oyuncuya kurulur. O yüzden Fenerbahçe mutlaka ve mutlaka birinci santrafor. Hiç tartışmaya yer bırakmayacak. Ha, tutar tutmaz başka bir konu. Geçen yıl John Duran da tutar demiştik. O transferi eleştirmemiştik. Ama tutmadı. Tutup tutmayacağını bilemeyiz. Ama birinci santrafor transferi yapması lazım Fenerbahçe'nin. Bu benim düşüncem ama bence yönetimin düşüncesi bu değil.
1: Peki sendeki detaylar neler? Jiresi için ve Greenwood için, aynı zamanda kanat tarafı için.
0: Greenwood'u zorlayacak Fenerbahçe. Sonuna kadar zorlayacak. Çünkü şu anda piyasada alabileceğiniz, işte geçen yıl Leroy Sané vardı. Ondan önceki yıl Galatasaray'ın aldığı Wilfried Zaha vardı. Yani piyasada Türkiye'ye gelebilecek önemli oyuncular bunlardı. Şu anda piyasada kanat oyuncusu olup Türkiye'ye gelebilecek en önemli oyunculardan birisi de Greenwood. Fenerbahçe sonuna kadar birinci plan olarak bunu zorlayacaktır ve bütçesinin, şu an kalan bütçesinin veya oluşturulacak bütçenin, şöyle oluşturulacak bütçenin, az önce de dediğim gibi Livakovic'in satışı, belki Mimovic'in kiralanması, Musaba'nın satışı, bu tarz elden işte Diego Carlos'un satışı, bu tarz oyunculardan gelecek bedellerle Fenerbahçe bütçesini birazcık daha artıracaktır ve kanat oyuncusu olarak da Greenwood'un üzerine gidecektir. Bu arada Sidik Şerif'in de ben ondan dolayı Fenerbahçe'nin ikinci santrafora da ihtiyacının olduğunu söylüyorum. Talişka'yı tek forvet olarak yine kullanmak zorunda kalacak büyük ihtimalle, zaten Şampiyonlar Ligi'nin ilk ön eleme turunda Polonya takımına karşı. Sidik Şerif'i daha çok İsmail Kartal kanat oyuncusu olarak, fulleli atletik bir oyuncu olduğu için kanat oyuncusu olarak düşünüyor. İrfan Can Kahveci'yi çok ciddi bir şekilde psikolojik olarak hazırlayıp o 2 yıl önce, 3 yıl önceki performansına döndürmek için, ki İsmail Kartal'la verdi o performansı. Yani o performansa yaklaşırsa birinci sağ kanat oyuncusu İrfan Can Kahveci'yi düşünüyor. Çok açık ve net söyleyeyim. Solda Kerem. Tabii yeni transfer kim gelecek? Solda da oynar Grimor. Sağda da oynar. Ama İrfan Can Kahveci'yi de ilk 11 oyuncusu olarak düşünüyor İsmail Kartal. O yüzden şu anda Fenerbahçe'nin önceliği zaten stoper transferine, belki bir yerli stoper transferi olabilir, öyle duyumlarımız var. İşte Adil'in ismi geçiyor örneğin. Ama Fenerbahçe stoper transferini bir kere Eke transferiyle kapattı. Sakatlık geçirmezse mükemmel bir transfer bu arada. Yaşar abi daha fazla bilgi verebilir. Zaten bildiğimiz bir oyuncu. Göz önündeki bir oyuncu. City'nin oyuncusu. Şu anda da Hollanda milli takımında oynuyor. Hollandalı olduğu için öyle dedim. Kanat transfer, yani back transfer.
1: Bu arada dedin Yaşar abi için ne dedin? Orayı anlamadım.
0: Nathan için daha fazla şey verebilir, bilgi verebilir. Hollandalı
1: ha, peki,
0: ya.
1: Tamam. Ha, peki, tamam.
0: Hollanda'da yaşadığı için. Doğru. Mesela Hollanda'da yansıması nasıl oldu inan bilmiyorum. Çünkü önemli. Hollanda milli takımının dönem dönem ilk 11'de oynayan, ki grup maçlarının ikisinde ilk 11 oynadı diye hatırlıyorum. Birinci stoper, yani ilk 3 stoperinden birisi Hollanda milli takımının. Önemli bir oyuncu. Size uzun yıllar. Ki Pep Guardiola'nın takımında stoper oynamak kolay değildir. O da 60-65 milyon euroya gelmişti. Sterling'e gelmişti Manchester City'ye. Yine İngiltere'deki başka bir takımdan. Onun takımlarında stoper oynamak, çünkü stopere çok fazla görev verir. Hem kesici, hem kademe, hem de önemlisi oyun kuruculuk anlamında. Orada Guardiola'nın takımlarında stoper oynamak kolay değildir. İşte duyumlardan bahsederken İrfan Can Kahveci'yi söyledim. Stoper ve bek zaten kaleci konusunda bir sıkıntısı yok Fenerbahçe'nin. Livakovic'le yollar ayrılacak. Birinci kaleci Ederson olarak devam edecek. Ve Fenerbahçe'nin şu an en büyük eksikliği, orta sahanın göbeğinde de bir sıkıntısı yok Fred'in de kaldığını düşünürsek. Mutlaka bir sağ kanat, her iki kanatta da oynayan ama ağırlıklı olarak sağ kanatta oynayan bir oyuncu, o da Greenwood'un üzerine gidiyor. Yani adam, yani geçen yıl 30 gol katkısı yapmış, gol artı asist. Son iki sezonda 50-60 gol katkısı yapmış, gol artı asist. Artı bir de birinci santrafor, o benim görüşüm tabii ki. Ama Fenerbahçe'nin önceliği dediğim gibi İrfan Can Kahveci'yi de bu yarışın içine sokarak kanat transferi.
1: Peki. Şöyle hızlıca mesajları tamamlayayım. %100 katılıyorum. Öncelik golcü olmalı demiş Yaşar Bey. Yaşar Bey'in ben aynı zamanda Fenerbahçe transferde çok mu gecikiyor yoksa emin adımlarla, sakin adımlarla mı ilerliyor kısmında bu sorusuna. Ben emin adımlarla ilerlediğini düşündüğüm bir Fenerbahçe görüyorum. Öyle hızlıca eleştirelim, hızlıca çabuk harcayalım değerleri, kıymetli olan bazı durumları diyen tarafta değilim. Bir şey kurulmaya çalışılıyor. Orada 8 yıl dayandığınız Fenerbahçeliler eğer burada çok ısrar ediyorsa, mesela ilk Yaşar Bey'in ilk söylediğinde geç kalındı kısmında, 8 yıl dayandığınız Ali Koç yönetimi bir tarafa koyun. Diğer tarafta da sonrasında ya Aziz Başkan olsaydı bunlar olmazdı, ahı var bak şu ismin, ahı var bak bunların dediğiniz bazı noktaları şöyle bir net bir şekilde hatırlayın lütfen, ya da en azından denilen noktaları, siz öyle düşünmeseniz bile, burada da biraz sabır konusunu ön plana çıkarın diye düşünüyorum. Fenerbahçe yönetimine ilişkin. Ve gelen mesajlara şöyle hızlıca tek tek bakıyorum. Hepsini okuyayım, sonrasında değerlendirelim Erkan Tiryaki. Mesaj ağırlıkta gidiyoruz. Berk, öncelikle hoş geldin. Şükür kavuşturana. İyi yayınlar diliyorum. Zihni Hoca'ya Allah'tan rahmet dileriz, sabırlar dileriz demiş. Greenwood transferinde ne aşamada, konumuza sorabilir misin demiş. Onu konuştuk Erkan Tiryaki ile.
0: Yani aşama konusu Gökhan ilgilenildiği Bey. Doğru. Fenerbahçe evet. Bununla da ilgili açıklama yaptı. Bundan dolayı değil yöneticimiz Fransa'da, ama ilgilenildi. Ya Fenerbahçe'nin transferdeki birinci maddesi Greenwood.
1: Ya bu arada yönetim...
0: Yani şu anda bahsedilen rakamlara 40 milyon euroya çıkması imkansız Fenerbahçe'nin.
1: Abi bu arada...
0: Maksimum çıkabileceği, o da işte satılacak Erkan oyunculardan. Çünkü Fenerbahçe... Geliyor mu sesim?
1: Geliyor şu an, evet.
0: 22 yabancı oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Satılacak oyuncuların geliri ile beraber o ancak 30 milyon eurolara çıkılabilir.
1: Evet.
0: O yüzden yani şeyde de transfer maaş konusunda da sponsor kısmına güvenilecektir. Yoksa o Marsilya'nın istediği rakamlara çıkılması Fenerbahçe'nin hiç gerçekçi değil. Fenerbahçe zaten transfer bütçesinin birçok kısmını şimdi bu sene şeye kullandı zaten. Sidiki Şerif'in bonservisini alarak, zorunlu bonservisini alarak
1: peki.
0: Kullandı.
1: Selamlar hayırlı. Bu arada dedim abi, bu arada dediğim şeyi unuttum bu arada. Giremeyince araya. Hızlıca aklıma gelince söylerim az sonra. Selamlar hayırlı yayınlar, kolay gelsin herkese. Selam, saygı Berk sana da, Zini Göktaş'a da demiş. Zini Göktaş'a Allah'tan rahmet dilemiş. Yanlış yazmış ama ya bize de rahmet diliyormuşsunuz az daha, öyle söyleyelim Necmettin Bey. Allah böyle hayırlı güzel ömürler nasip etsin hepimize. Evet. Yani, ama araya karıştırmış bak, diyor ki Berk sana da saygılar, Zihni Göktaş'a Allah rahmet eylesin. Ha peki tamam, şimdi düzeltti. Peki tamam, düzenlendi hemen mesaj. Teşekkür ediyoruz. Farklı bir dinleyicimizden geliyor mesaj. Der ki merhaba, yorumcuya sormak istediğim birkaç soru var mesela. Az Yıldırım'ın kendi demeci var. İşte yaptıysam kendim için yapmadım, Fenerbahçe için yaptım vesaire vesaire demiş. Şimdi adınız yazmıyor. Adınızı yazın lütfen. Önce adınızı da okuyalım. 20-20. 20-20. Ya abi şimdi uzayacak konu ama gir Cumhurbaşkanlığı sitesine. Abi Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek makamı nedir? Resmi makamı. Bir şeyi netleştirmek istersen oradan bir şeye bakabilirsin. Ya da en azından ya orada baktığın şey nettir değil mi? Abi hukuk aynı şekilde. Hukuken yani ona da baktığında. Ama sen diyorsan ki burada şunu söyleyeyim, hemen söyleyeyim Erkan Tiryaki. Hemen söyleyeyim. Bir terör örgütünün kumpasını, buraya bu şekilde soru haliyle getirip ne yaptıysa Fenerbahçe için yaptı diyor derseniz orada manipülasyona girer olay. Bu bir. İkincisi de hani ben sadece dış ülkelerden ya da UEFA'dan gelen bazı şeyleri baz alıyorum diyorsanız orada diyecek bir şeyim yok size. Türkiye Cumhuriyeti'nin aldığı hiçbir kararı tanımıyorum. Bu durum böyledir. Bakın böyle böyle Aziz Yıldırım da şöyle demiş zaten. Bu şekilde destekliyor onu arayıp altında bir şey arıyorsanız o sizin kendi düşünceniz, kendinize bağlayacak bir şey. Ama söyleyeceğimi söyleyeyim. Erkan Tiryaki, sözü sana bırakayım.
0: Şimdi şöyle kardeşimizi diyorum. Evet. Niye kardeşimizi? Belli ki o dönemde maksimum 6-7 yaşındadır ki o dönemki açıklamaları hatırlamıyordur. Yani şu anda da kaç yaşında olur? 22-23 yaşındadır. Eğer yaşı yüksekse, benim yaşlarımdaysa yani 40 yaşındaysa da vah vah diyorum. Çok net söylüyorum. Yaşında yazarsa ondan dolayı kardeşim diyorum. Olabilir. Çünkü bu konu çok konuşuluyor. Sadece bir işte her şeyi bütünüyle bakmak lazım.
1: 50 yaşına bile gelse işine lazım. Geldiği gibi konuşur.
0: O bir kelimeyi bak. Orada ben o toplantıdaydım. Yeri
1: geliyor.
0: O
1: böyle düşünen bir insan.
0: Sayın Aziz Yıldırım, 62-22'li yasanın değişikliği konuşuluyor. Yeniden yargılama dönemi konuşuluyor. 62-22'li yasada da şu konuşuluyor. Kulüpler ve kişiler ayrılsın. 62-22'li yasanın çıkmasının çıkartan kişi, çok net söylüyorum tabii ki Sayın Cumhur, o zaman Başbakan'dı yanlış hatırlamıyorsam, onun direktifi, işte komisyonların çalışması, ama bu fikri dönemin Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak, ya ülkede şike de olmasın, başka bir şey de olmasın, şiddet olmasın, Türk futbolundaki şikeyi, hatta Türk futbolu değil, Türk sporundaki şiddeti bitirelim diye 62-22'lik yasayı çıkartılması için ilk öneriyi veren Sayın Aziz Yıldırım'dır 2009 yılında Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak. Bu olay yaşandıktan sonra işte binlerce yılla yargılandı. Şikeyle suçlanarak o kumpasta. O dönem çoğu kişi kumpasın farkında olmayabilir. Çok normal. Çünkü basını ele geçirmişler, onu ele geçirmişler, bunu ele geçirmişler. Birçok şey var. Diğer taraftan, ya tabii benim kendi görüşüm.

0: şimdi aksini iddia eden de olabilir. Herkesin kendi görüşü olabilir burada. Ama divan kurulunda 2013 yılında olması lazım. Yani Sayın Aziz Yıldırım 3 Temmuz 2011'de cezaevine girdi. 2 Temmuz 2012'de ben işe başladıktan bir gün sonra da şeyden çıktı. Silivri'den cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere çıktı. Davası bitmedi. Neyse. İlk ya da ikinci, üçüncü, dördüncü yani bir yıl sonra da olabilir. Tam divanını hatırlamıyorum. Divan kurulu toplantısında ya da bir seçimde mali genel kurulda olabilir. Tam orasını da hatırlamıyorum.
1: Bu
0: ama
1: arada az sonra reklama gireceğim. Bitince Erkan Tiyan.
0: Tamam. Arkadaşımıza, kardeşimize bunu anlatayım ki tabii. Yanlış bilgi sahibi olmasın. O dönem ne tartışılıyor? Şimdi bu 62-22'li yasa Sayın Aziz Yıldırım'ın da öngördüğü ve ilk mağduru da o. Biz bu 62-22'lik yasayı değiştirelim ya. Olabilir, şeytana uymuştur birisi, bunu yapmıştır, bu pis işe bulaşmıştır, şike yapmıştır, bahis oynamıştır. Ya teröristler 1500 yılla yargılanmıyor. Böyle şey mi olur diye bu 62-22 yasayı düzeltelim, kanun önerileri vesaire. O sırada özellikle bazı çevreler, kişiler ve kurumlar ayrılsın. O kadar eminler ki Aziz Yıldırım'ın yaptığına inanıyorlar. Daha 2015 yılına gelmemişiz çünkü 15 Temmuz kumpasına. O kadar eminler ki kendilerince. Kişiler ayrı yargılansın. Kurumlar ayrı yargılansın. Kişilerin yaptığı kurumları bağlamaz. Yani Aziz Yıldırım'a verelim ceza, hapise atalım. Fenerbahçe'yi düşüremiyoruz madem, Aziz Yıldırım'a hapise atalım mantığı vardı. Aziz Yıldırım da çıktı dedi ki ya böyle saçmalık mı olur? Kişilerle kurumlar hiç ayrılır mı? Ben yapmadım. Biz yapmadık. Ama diyelim ki yaptık. Ya birazcık da Türkçeleştiriyor yani. Birebir noktası virgülüne kadar şey yapacak değilim. Anlatıyorum ne anlatmak istediğini. Diyelim ki yaptık biz. Yaptıysak Fenerbahçe için yaptık. Veya atıyorum Galatasaray yargılandı. Beşiktaş, Sivas Spor, Dumluca Pınar Spor yargılandı. Yaptıysa kendi menfaati için yapmadı. Dumluca Pınar için yapmış olur dedi. Ondan dolayı kişilerle kurumları ayıramazsınız. Bir ceza varsa bana da çektirirsiniz. Fenerbahçe'ye de çektirirsiniz. Eğer yapsaydım, yani yaptıysa o onu diyor yani. Önünü arkasını kesiyor. Yaptıysam Fenerbahçe için yaptım diyor. Yani yapmadım da hani derler ya. Seni suçlarlar. Ya sen niye hırsızlık yaptın? Ya yapmadım hırsızlık arkadaş. Yapmadım. Lan yaptıysam yaptım. Peki. Sana ne? En sonunda sinirlenip dersin ya. Yani bunu anlayamayacak. Bu kadar internet çağındayız. Gir dijital ortama, YouTube'a şunan. Ve hala buradan vurmaları. Ondan dolayı ama, kardeşim. Ama, büyük ihtimalle yaşı küçükmüş.
1: Abi yaşı yani 55 olsa da yaşı o... Erkan Tiryaki yaşı 55 olsa da yaşı anlamaya öğrenmeye çok açık 20-25 yaşlarında olsa da ben işine geldiği gibi konuşan insanın siyaseten de futbolda da kolay kolay bir şey anlatmaya çalıştığında işine geldiği noktadan ele alıyorsa eğer bak mantık dinlemiyor mantığı devre dışı bırakıyor olayları somut örneklere rağmen devre dışı bırakıyor ve mantık dinlemiyor işine geldiği gibi davranıyorsa kolay kolay fikrini değiştirdiğini i̇şte bazı şeyleri anladığını görmedim kolay olmaz o iş çünkü karşındaki karakter söylediğim gibi bir karakter yani.
0: Belki bilmiyordur diye. Sen belki diğer yazışmalarından az çok
1: evet.
0: Şeyini biliyorsunuz. Peki. Belki bilmiyordur diye veya şu anda yaşı yetmeyip sadece buna sığınan insanları da bunu anlatmak için bu vurguyu yaptım. Umarım algılara kapılmazsınız. Yani orada ben yaptım filan demiyor lan. Kişilerle kurumlar ayrılmaz. Böyle saçmalık mı olur? Yapıyorsa bir adam kulübü için yapıyordur.
1: Peki. Bu arada
0: ayıramazsınız diyor.
1: Bir Ulan İstanbul deyince sen de böyle o Zihni Göktay'dan falan girince bir Erkan Tiryaki kaptırdın gittin sen de kendine az önce bak.
0: Ya ne diyeyim yani tarihi yaşamayan veya o dönemi yaşamayan insanlar.
1: Peki tamam.
0: O dönemi yaşamayıp da araştırmayan insanlara tahammülüm yok. İşte ondan dolayı diyoruz. Ondan dolayı Metin Oktay bir demiş daha Fenerbahçe ki. Forması, Can Bartu'nun Galatasaray forması giymesi hikaye. Bu tarz düşünce yapılarından dolayı.
1: Olmaz sizi de anlıyorum. Sizi de anlıyorum ama yine de söylemek istedim. Dinlemek gerçekten zor oluyor. Lütfen sesleriniz üst üste binmesin demiş. Ya Erkan abiyle yayınlarımızda bu problemi neden yaşıyoruz? Hepimiz böyle
0: tartışıyoruz.
1: Aynen tartışıyoruz genellikle ve bence biraz da diğer programlardan biraz daha farklı oluyor. Yani işte ben sordum sen cevapladın peki devam ediyoruz. Sen cevapladın ben sordum peki devam ediyoruz. Tam tersi sorduk cevapladık derken öyle olmuyor biraz da. Bence biraz da bu programın hani Erkan Tiryaki ile yaptığımız yayınların artısı hatta farklı yanı bu diye düşünüyorum. Sizin gibi düşünmüyorum.
0: Ama kaldı yok, ki evet. Bak yine kestim sözünü. Uyarı güzel bazen şey yapıyoruz.
1: Abi, az önce bak bu arada dedim. Bak Yine bak, giremiyorum.
0: Almıyorsun. Yine aynısı oldu. Şu anda
1: giremiyorum. Abi bu arada diyorum. DJ'imi unutuyorum en sonunda. Erkan Tiryaki. Adam haklı yani bir anda. Madem mütevaziliği kabul etmiyorsun, al bak ben de açık açık söyleyeyim. Bu arada dediğim bu aradayı unuttum. Acaba hangi bu aradaydı yani?
0: Dinleyici her zaman haklıdır derler ya.
1: İşin esprisi. Erkan abim
0: canım. Ben de unuttum bu arada diyeceğimi, ben de unuttum.
1: Peki. Abi reklama gideyim, reklam bizi toparlar. Reklamın ardından kaldığımız tamam, yerden devam
0: anlaştık.
1: Edeceğiz.
0: Anlaştık.
2: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Sıradaki şarkı Hep İcin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
3: Reklam bitti.
7: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam bitti.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Berksay'da haber masası devam ediyor.
4: Haber masası devam ediyor ama kaşımaya da devam ediyor dinleyicilerimizin bazıları bu konuları Erkan Tiryaki. Taha Tanrıkulu mesajın için teşekkürler ama kaşıma oraları. Yani işte bak komik oluyor, ne komik oluyor biliyor musun mesela? Merakımdan soruyorum. Az önce de merakımdan soruyorum değil de bilmediğimden soruyorum. Yanlış anlamayın, af buyurun lütfen diye girmişlerdi Aziz Yıldırım örneğinde. Yani örneklerin sonu bitmez. Somut örneklerinde, somut verilen cevaplarında eğer inancınız varsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o hukuk sisteminin de sonu gelmez. Yani orada net bir şekilde belgeleri önünüze koyarsınız veya bu böyleymiş dersiniz. Ama kabul etmeyip soruyorsanız ayrı konu hala bunları. Kaşımayın buraları derim ben. Yani kaldı ki sizin bileceğiniz bir durum. Rıdvan Tok der ki Bursa'dan iyi yayınlar Berk. Evliyalar şehri Bursa'dan selam olsun der. Selamlar Bursa'ya. Hızlıca mesajlara bakmaya devam ediyorum. Belki yayınlar Erkan Bey'e sorun var. Greenwood geliyor mu? Kaleci kim olacak demiş. Erkan Bey'e bunu sormuş Erkan Tiryaki'ye. Ve iki mesaj daha var. Biri der ki Beko sen neden şimdi yüreğimize dokundun ki o güzel sözlerle demiş. Dinleyicimiz aynı böyle yazmış. Beko'yu da uzatmış. Berk selamlar kardeşim, lütfen hayata dair bir program da yap. Sana çok yakıştı giriş yaptığın sözlerinde, bunu fark ettim. Cidden bak demiş. İzmir'den Ercan ben demiş. Selamlar İzmir'e. Ya öyle zaman zaman oluyor ama her zaman olacak, her zaman güzel tutacak değil ya. Neticesinde arada sırada böyle anmamız gereken noktalarda ustaları anarken öyle güzel birkaç cümle edebiliyoruz belki de. Etmeye çalışıyoruz ya da öyle söyleyeyim. Erkan Tiryaki devam ediyoruz ve sana gelen mesaj az önce kaleci kısmına ilişkin. Fenerbahçe'de kaleci. Ne olacak? 5 aylık kalecinin ön planda olduğu bir kadro.
5: Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson. 2. ve 3. kalecisi de Tarık ve Mert.
4: Bu kadar net.
5: 1. kaleci Ederson, 2. ve 3. kaleci net ama hangisi 2. kaleci değil onu da o günkü gündeme göre, o günkü eksiğe göre. Tabii ki Mert bir adım daha önde tecrübesiyle. Ama o da işte Ederson sakat olacak ya da aşırı formsuz olacak, tekrar cezalı olacak o zaman. Ki cezası bitti mi bilmiyorum. Bir maç daha olabilir. Galatasaray maçında almış olduğu kırmızı kart bitmiş de olabilir, tam emin değilim. Ama Fenerbahçe'nin 1. kalecisi Ederson, 2. ve 3. yani arkasındaki kaleciler de Mert ve Tarık olacak.
4: Peki. Yayınlar. Erkan Bey selamlar. Saatiniz değişmiş. Uzun zaman sonra yakalayabildim demiş. 16'da da zaman zaman konuşuyoruz. 18'de de konuşuyoruz. Tamamen Erkan Tiryaki'nin böyle biraz işte keyfine kalıyor. Şöyle mi diyeyim Erkan abi? Senin üzerine atayım mı konuyu?
5: Keyfine değil canım, çalışıyoruz.
4: İşin esprisi peki. Aşk tamam.
5: Aşk olsun.
4: Peki. Jirasi yerine Watkins daha spektüler bir etki yaratırdı demiş. Erkan Bey ne düşünür demiş.
5: Birçok oyuncu şey
4: spektaküler
5: yapılacak
4: ama bilim dönmedi.
5: Bunun içinde Watkins de olabilir, Jirasi de olabilir. Yani birçok şu anda aday vardır santraforu ama Greenwood ya da kanat transferine yapılacak transferin bedeline bağlı olacak. Santrafor transferini birazcık da Şampiyonlar Ligi'ne eğer kalınırsa o zaman yine bir dünya yıldızı santrafor gelebilir. Onun dışında muhtemelen kanat oyuncusuna harcanacak paraya göre bir yol haritası çizecektir Fenerbahçe.
4: Peki. Berk şu 3 Temmuz'daki hassasiyetine hayranım, hastayım, adamsın, iyi ki varsın demiş Yaşar Usta. Yaşar Bey 3 Temmuz'da hassasiyet olmasa dahi en azından 3 Temmuz'a karşı durabilecek bir düşüncesi olmayan insanın ben birçok şeyinden şüphe ederim ya. Ben onu söyleyeyim bak. Ya burada ötekileştirmiş olmuyorum kesinlikle. Çünkü 3 Temmuz dediğin şeyin farkı yoktur birçok beladan, ülkemizin başına açılmak istenen beladan. Farkı yoktur yapanların, ülkemize bela açmak isteyen o terör örgütüne benzer ya da terör örgütünden olanların hiç farkı yoktur 3 Temmuz belasına bulaşanların. Zira o gün o işi yapanlar bugün neredeler onu sorgulamak lazım. Yani 3 Temmuz hassasiyeti tamam, belki hassas olmazsınız, farklı takımlısınızdır, o kadar da ileri gitmiyordur işinizdeki düşünceler buraya ama 3 Temmuz konusuna yani bir noktada işte konuştuğumuz ölçüden en azından bir nebze olsun bakamayan insanın ben birçok şeyinden şüphe ederim. Yani bırakın hassasiyeti vesaire, birçok şeyinden şüphe ederim. Hadi abartarak, hadi ileriye giderek detaylandırmayayım konuyu. Erkan Tiryaki ile devam ediyoruz.
5: Ülke kaynaklarına, ben de son olarak ülke evet. kaynaklarına üst düzey devlet belgelerine ve yargı kararına geçen nedir? FETÖ'nün kumpası değil mi?
4: Aynen öyle.
5: Daha farklı bir şey iddia eden varsa devletin yargısı oldu ki yargı yolda kapandı artık. Yargı tayfiden bütün kararları verdi. Şikayet etmek istiyorsanız gidin Avrupa İnsan
4: Hakları. Hala kaşıyoruz ama.
5: Ya, yani devletin bütün kurumları, Cumhurbaşkanlığından yargısına kadar bütün hepsi bunun artık bir kumpas olduğunu, kayıtları, resmi kayıtlara geçmiştir. Aksini iddia eden varsa da büyük cesareti vardır. Ben aksini hiçbir zaman iddia etmedim. Eden varsa da varsa delilleri yeniden yargılamanıyor. Herhalde Yargıtay'dan sonra kapalı olur da bilmiyorum, belki uluslararası bir şeyi vardır. Ona gitsinler. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihine FETÖ kumpası olarak geçmiştir. Kayıtlara geçmiştir. Peki. Aksine iddia etmek çok da doğru ve hukuki değildir.
4: Peki, bir dinleyicimiz iş telefonundan yazıyor. Der ki lütfen anlamıyorsunuz bizi. Biz diyoruz ki 3 Temmuz kumpas doğru demiş ama demiş. Şimdi siz bir karar verin önce, bu amadan sonrayı mı okuyayım amadan önceyi mi? Çünkü amadan sonrası farklı, amadan öncesi farklı. Bir karar verin, sonrasını okuyun ya da öncesinde kalın değil lütfen. Ama en azından doğru bakış açısından bakın vesaire dediğiniz noktada amadan sonrasını ya da öncesini kullanın ki orada biz de bazı şeyleri net anlayabilelim. Yani işte tek başına Fenerbahçe'yi aklamaz vesaire gibi durumlar, yazdığınız mesajlar bir öncekini de mesela tezata düşürüyor söylediğinizi. Gelen mesajları okuyoruz. Gelen mesajlarla ilerliyoruz. Beşiktaş'ta kaleciyi konuşmadınız. Fenerbahçe kalecisi mi var sadece konuşulan demiş Erkan Bey diye eklemiş.
5: Bugün Fenerbahçe biz evet dinleyicimiz haklı, biz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş.
4: Bitirmek üzereyiz. Beşiktaş'ta yani Nübel'i
5: Fenerbahçe
4: konuşalım.
5: Fenerbahçe konuşuyoruz genelde aslında.
4: Doğru.
5: Ama bugün Fenerbahçe özelinde oldu programımız. O yüzden özür dilerim.
4: Peki Beşiktaş'ta Nübel için neler söylüyorsun?
5: Kesin bitti mi?
4: Yani bitmek üzere konuşuluyor. Bitmek üzereler konuşuluyor. En son. Bu arada Doğan Alemdar'ın da adı geçti bugün. Yeni bir haberdi.
5: Doğan,
4: Beşiktaş'ın Bayern Münih ile anlaştığı öne sürüldü en son.
5: Beşiktaş'ta birinci kaleci olmaz. Nübel çok iyi bir kaleci. Yani bunu çok net bir şekilde söyleyelim. Özellikle Neuer'in sakatlığında çok ciddi sorumluluklar da aldı Bayern Münih'te. İyi bir kaleci. Ama ya Alman kaleciler bizde tutmuyor ya Schumacher'dan sonrası. İşte Karius geliyor Beşiktaş'ta akla. Fenerbahçe'de daha sonra hayatına son vermişti. Enke geliyor ki evet. Barcelona'nın yedek kalecisi ve Alman milli takımın kalecilerinden biri olarak gelmişti. Yine işte Karius geliyor. Alman kalecilerle ilgili işte ta yıllar önce Schumacher'e gitmezsek 80'li yılların sonuna, Yaşar abi daha iyi hatırlar, Schumacher'e Alman milli takımının birinci kalecisiydi, Türkiye'ye gelmiş geçmiş. İşte Ederson'un iki gömlek daha fazla kariyerli bir oyuncusuydu, çok net söyleyeyim. Alman milli takımının kaptanıydı, geldi Fenerbahçe direkt kaptanlıkta yaptı. O 103 gollü şampiyonlukta vardı kaleci olarak. Ondan sonra Alman kaleciler çok faydalı olmadı. Ya Anadolu'ya gelen kaleciler de öyle hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Direkt Karius ve Enke örneğe geliyor. Çok iyi bir kaleci. Ön planda olan bir kaleci. Çok üst düzeyde oynadı işte Schalke'de, Monaco'da, Bayern Münih'te, Stuttgart'ta oynadı herhalde. Üst düzey bir kaleci. Yaşlı bir kaleci değil, bir kaleci için en iyi performans genelde 30'lu yaşlarına doğru başlar. 29 yaşında bir kaleci. Bence Beşiktaş'ın birinci kalecisi olabilecek potansiyelde, ama benim duyumum Premier Lig'den, yine Bundesliga'dan zaten çok talipleri var. Premier Lig'den üst düzey takımların ikinci kaleci olarak istediği yönünde de, yine İtalya'dan da üst düzey takımların ikinci kaleci olarak istediği yönünde de haberler var, ama şu an en yakın benim Beşiktaş muhabiri arkadaşlarımla yaptığım sohbetlerde, yani bu transfer büyük bir ihtimalle diğer takımlara göre daha fazla Beşiktaş para harcayacak, ama Beşiktaş yayına bitecek gibi. İyi bir kaleci ama yabancı kaleci birazcık şanstır. İşte dünyanın en iyi kalecisi Ederson Fenerbahçe'ye geçen ya belki şampiyonluğun kaybedilmesinde başrol oynadı. Muslera inanılmaz bir kariyer. Ama ilk sezonunda 2011-2012 sezonunda özellikle Ankara'daki bir Ankara Gücü maçı olması lazım. İnanılmaz kötü bir performanstan sonra işte aynı Leo Franco gibi mi olacak diye gönderilmesi planlanıyordu. Yani devre arasında o kadar kötü bir başlangıç yapmıştı ama daha sonra bir Galatasaray'ın aldığı en az 5-6 şampiyonlukta başrol oynadı. O Muslera Dünya Kupası'nda her Uruguay'a da vatan aynısını denilecek kadar kötü bir performans sergiledi. Kaleci işi birazcık şans işidir transfer. Özellikle yabancı kaleci işi. İyi kaleci ama tutar mı tutmaz mı onu performansı belirleyecek.
4: Peki Erkan Tiryaki, teşekkür edeceğim yavaş yavaş. Programın seninle olan bölümünün sonuna yaklaştık. Eklemek istediğin farklı bir detay var mı diye sorayım son bölümde.
5: Yok. Keşke şu sıralar Dünya Kupası konuşabilseydik. Birçok takım hikaye yazdı. Hikaye yazamayan takımların teknik direktörleri da, evet, ya da belli yöneticilere sorumluluk alarak hesap verme gibi falan, bizim ya benim haddime değil öyle şeyler söylemek. Ama sorumluluk alarak sorumlulukları gereği görevlerinden aflarını istediler. Nezaket için daha böyle yumuşatarak konuşayım. Ama biz de 3 ay öncesindeki milli takım sempatisi şu anda inanılmaz bir maalesef antipatiye döndü. Eylül, Ekim, Kasım aylarındaki Milletler Ligi maçlarımız çok zor. Fransa, İtalya, Belçika. İtalya yeniden bir kendine çıkışı arayacak. Belçika başka bir jenerasyonunu denemeye başlayacak. Fransa belki dünya şampiyonu olarak karşımıza çıkacak. Hem bizim için avantaj hem de milli takımın üzerinde şu anda ister istemez çok ne söyleyeyim birkaç futbolcu dışında bir antipati var. Antipatinin daha da artabileceği bir dönem olabilir. Çok kritik bir süreç bekliyor milli takımı. Dünya Kupası'nı yoksa çok keyifle izliyor muyuz? Hayır, içimiz üzülerek izliyoruz. Keşke biz de en azından bu heyecanı yaşayabilseydik. Yani Paraguay'ın başarabildiğini biz de o heyecanı yaşayabilseydik. Kötü futbolla da olsa haddimizi bilerek. Biz çok büyük tecrübeli bir takım değiliz çünkü. Çok net söyleyeyim, ne kadar iyi futbolcuların olursa olsun. Avustralya tecrübesinde değilsin, 2012'den bir ona bir fiil katılıyorlar. Onlar çünkü ki gördüm penaltılarla elendi onlar da yanlış hatırlamıyorsam. Avustralya'da Mısır'a neredeyse son 16 turuna belki de çeyrek finale çıkacaklardı. Bu kadar küçümsediğimiz takımlar. Son olarak Dünya Kupası için de bunu eklemek istedim. Peki. Benim favori Milan de Brezilya demiştim. Mutlu olabilirsin. Ben abi, biraz duygusal.
4: Yani
5: Brezilya demiştim. Yoksa yetenek anlamında dememiştim. Duygusal
4: abi,
5: olarak.
4: Abi biraz da öyleydi. Biraz da öyleydi. Biraz da sanki o biraz da böyle çocukluğumuzu aradım sanki onu söylerken.
5: Ya Ancelotti'den dolayı bir de bu tarz tesadüflere, tevafuklara inanırım ben. 94'tü herhalde. 94 Amerika'da işte Baggio'nun kaçırması, şeyin Taffarel'in penaltıyı kurtarması ondan önce ve Brezilya'nın şampiyon olması. Yine Amerika'da acaba olabilirler mi? Ancelotti'nin kariyerine bir de milli takım kupası eklenir mi diye düşünmedim değil. Birazcık da istedim futbolun hikayesi için açıkçası. Ama tabii ki net bir favori değildi. Ama ben istiyordum. Artık Fransa'ya Mbappé'yi destekleyeceğiz.
4: Peki. Erkan Tiryaki, teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere diyeceğim o zaman.
5: Görüşmek üzere. İyi yayınlar.
4: Ağzına sağlık. Teşekkürler. Anadolu Ajansı Ankara Spor Müdürü Erkan Tiryaki bizlerle birlikteydi ve az sonra Ömer Faruk Özcan bizlerle olacak. Galatasaray tarafına parantezimiz olacak haber masasında. Ben Berk Sayar, yaklaşık 1,5 saate yaklaşmak üzereyiz haber masasında. Merhaba, iyi yayınlar. Volkan, ben İstanbul'dan yazıyorum. Beşiktaş'a gelen Alman kaleciler genelde iyiydi demiş. O da onu hatırlatmış. O da oradan değinmiş konuya. Ve bir araya gidiyorum. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek.
1: Reklam.
2: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: Arkası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
7: Tatil Sepeti.
8: Reklam bitti.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haber masasında Galatasaray'ı Ömer Faruk Özcan'la konuşacağız. Ömer Faruk, hoş geldin. Selamlar.
1: Teşekkürler, selamlar. Berk'i yayınlar diliyorum herkese.
0: Teşekkür ediyorum. Keyfin yerindedir umarım.
1: Çok şükür yerinde. Koşturmaca yayınlardan yayına koşmaya çalışıyoruz. Transfer dönemi malum. Kulüplerden hareketlilik beklerken tabii çok da beklediğimiz olmuyor ama gündem sıcak. İsimler gündemde. Tek tek konuşacağız hepsini.
0: Peki, Galatasaray diyelim. O zaman gündem maddelerine başlıkları merak edilen oyuncularla, esasında merak edilen oyuncular dediğimizde de son bir aydır aynı isimlerin üzerinde dönüp dolaşıp duruyor ya haliyle haberler, işte gazete küpürleri, köşe yazıları fark etmeksizin yorumlar. Hal böyleyken Galatasaray'da yeni ne var? Gelecek, gidecek oyuncular detaylarında ne var ne yok diye Ömer Faruk Özcan HT Spor'dan sana sorayım.
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii ki gündem biraz daha değişti, farklılaştı. Tabii ki Galatasaray şu an transfer çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'ın transferde özellikle çok aceleci olmadığını, acele etmediğini ifade edebilirim. Tabii ki bu sosyal medya baskısı, Galatasaray'ın transfer yapması, Fenerbahçe'nin transfer yapması, Beşiktaş'ın transfer yapması biraz daha Galatasaray Transfer Komitesi'ne eleştirilerin artmasına sebebiyet verdi. İlk transferim biraz daha mümkün mertebe erken surette yapılması planlanırken diğer tarafta da çok acele edilmeme düşüncesi var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Galatasaray biraz daha sezona Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göre daha avantajlı başlayacak. Bunu hep ifade ediyorum. Belki 2-0 belki 3-0 önde başlayacak. Çünkü hem Fenerbahçe hem Beşiktaş bir kadro planlaması yapıyorlar. Ciddi bir oyuncu transfer planlaması var. Fenerbahçe birçok oyuncusunu gönderecek. Beşiktaş keza eksik bölgelerine transfer yapacak. Bir de Temmuz ayının ortasında 22-23 Temmuz'da ön eleme maçları oynayacaklar. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi. O yüzden o takımların Galatasaray'a göre daha hızlı hareket etmesinin sebebini bu şekilde anlayabiliriz. Ama Galatasaray cephesinde ise oluşan bir omurga var. Bu omurganın devamında Galatasaray sezon içerisinde belirli hamleler yaparak yeni transfer dönemine, daha doğrusu yeni sezona bu şekilde yaz transfer dönemiyle hazırlanmak istiyor. Şimdi bu surette şunu düşünmek lazım. Galatasaray çok mu geç kaldı? Geç kalmış değil. Eğer Galatasaray Temmuz ayını da boş geçirip Ağustos ayına da başında da hiçbir transfer yapmamış olursa o zaman geç konuşmasını yapabiliriz. Ama hem Temmuz ayı Galatasaray'ın şu anda mevcut durumda boş görünüyor. Diğer taraftan Ağustos ayı boş görünüyor. Ve Eylül 4'te transfer dönemi kapanıyor. Galatasaray 8-9 Eylül'de Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak. O yüzden ben Galatasaray'ın Ağustos'un 10'una kadar, maksimum 10'una kadar transferlerini tamamlamasını bekliyorum. Ha, bu tarihlerde eğer tamamlanmamış olursa o zaman geç kalınmış düşüncesine varılabilir. Şimdi burada isimler noktasında tabii ki konuşabiliriz. Galatasaray bir kere Icardi'nin durumunu netleştirmesi lazım. Ben bugün de menajeriyle konuştum. Menajeri ben bu şekilde hiçbir şekilde bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum dedi. Orada artık Galatasaray yönetimi yabancı kuralında 10+4 olduğunu varsaydığımız noktada, resmi olarak açıklandığı için söylüyorum, Galatasaray Icardi'yi net olarak artık kadroda düşünmüyor. Icardi de bu şekilde 3. santrafor olmak istemiyor. O yüzden Icardi'nin sözleşme uzatılmayacağını ifade edebilirim. Zaten Galatasaray yarın

0: Biliyorsun ki Niyaga genç kontenjanında Yelert var. Yelert'i de aynı şekilde Nelson gibi kadroda düşünmüyor. Burada 3 tane genç kontenjan yeri var Galatasaray'ın. Bir santrofor, bir orta saha, bir 10 numara, bir stoper, bir kanat transferi Galatasaray'ın önceliği. Bu 5 transferi Galatasaray nasıl yapacak? Düşünceleri var. Tabii ki bir yabancının yerine bir yabancı aldığınız zaman 3 tane genç kontenjan oyuncusu alabiliyorsunuz. Burada da ya yerli alacaksınız ya da oyuncu satışı yaparak transfer yapacaksınız. Şimdi Galatasaray'ın öncelikleri var. Öncelik bu. Bir 10 numara transferi ya da orta saha transferini öncelik olarak yapmak. Icardi'nin yerine şu anda Bruno Fernandes Galatasaray'ın önceliklerinden bir tanesi. Eğer Icardi'den boşalan koltukta Bruno Fernandes zor ihtimal ama anlaşılır transfer yapılırsa orta saha genç kontenjan, stoper attı genç kontenjan, kanat bölgesi içinde Galatasaray oyuncu satışı yaparsa bu Gabriel Sara olabilir, Stingo olabilir. Ona göre bir kanat transferi yapmayı planlıyor. Ha diyelim ki Bruno Fernandes olmadı. Galatasaray son ana kadar Can Uzun'u kovaladı. Can Uzun transferi gerçekleştirdiği takdirde orta sahaya net bir yabancı kontenjanı ya da Kanada'da yabancı kontenjanı, diğer taraflara da iki de genç kontenjan John Duran'la beraber transfer edebilir. Şimdi John Duran'ı neden ayrı tuttum? Onu şöyle ifade edeyim. Genel bir ihtimal aslında. Genel bir pencereden değerlendirmek daha doğru. Çünkü Galatasaray'ın 10+4 planlaması nasıl işleyecek bunu anlatmak isterim. O yüzden John Duran'la ilgili durum da şu. Galatasaray zaten John Duran'la anlaştı. Genç kontenjanda değerlendirilebileceği için Galatasaray'ın öncelik vermiş olduğu transfer oldu. Oyuncu gelmek istiyor. Galatasaray'da oyuncudan belirli sözler aldı. Fenerbahçe dönemine dair. Bu sözler üzerine En-Nesyr kulübüyle iletişime geçti. Ve burada da görüşmeler başladı. Oyuncuyu kiralık artı satın alma opsiyonuyla. Bu opsiyon zorunlu değil. Bu şekilde sürdürmek istiyor Galatasaray. Eğer anlaşırsa Galatasaray'ın Temmuz'un ikinci haftasındaki ilk transferin John Duran olabileceğini düşünüyorum. Bunu söyleyeyim. Ama burada John Duran da tabii ki baskı yapıyor bu transferin olması için. Galatasaray'ın şu anki mevcut durumdaki planlaması bu şekilde. Çünkü başka bir durumda da daha farklı noktalarda bir transfer hamlesi yapma ihtimali yok. Çünkü elindeki mevcut durumda 10+4 kuralının gerektirdiği durumlar bunlar. Yani oyuncu sayısı belli, yapacağı şeyler belli ama Fenerbahçe'ye göre de eline daha kolay olduğunu söyleyebilirim.
1: Peki. Ömer Faruk Özcan'la konuşuyoruz. Sana gelen soru şu ki Günay gidecek mi demiş. Günay'ı merak ediyor dinleyicilerimiz. Zaman zaman bu sorular geldi bu hafta.
0: Yani şöyle. Şimdi Galatasaray'ın zaten mevcut durumda net bir tane kalecisi var. Yani şu anda Türkiye'de en formda olan kaleciden bahsediyoruz. Uğurcan Çakır. Geçen sezon şampiyon oldu. Onun arkasında Günay var. Arkasında Can Kat var. Şimdi Galatasaray'ın belirli öncelikleri var. Eğer kaleci transferini Günay gidecek mi kalacak mı yeni bir transfer yapılacak mı diye soracaklarsa eğer bunu en son ihtimalde göreceğiz. İlk ihtimalde Galatasaray bölge bölge ilerleyecek. Oyuncu alma noktasında 10 numara santrofor orta saha transferini bitirecek. Stopere gidecek, kanada gidecek. Baktı ki eğer kaleci transferi yapabileceği bir ortam oluştu ve Günay'ın ayrılma ihtimali oluştu. O zaman Günay'dan çıkıp transfer yapabilir. Çünkü şöyle Günay Uğurcan'ın olmadığı takdirde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki sürecini tek başına götürebilir mi dersen orada tereddütler var. Ama Şampiyonlar Ligi içinde yerli bir kaleci arayışına girdiğiniz zaman da burada da çok düşük rakamlar konuşulmayacak. O yüzden limitleri gözettiğimiz zaman da Galatasaray'ın ben maksimum yani satışlar hariç 60 milyon euro satışlara beraber belki 100 milyon euroları bulabilecek bir transfer dönemi geçirecek. O yüzden çok kolay değil. Kaleci transferinin ben en son takviye olarak olabileceğini düşünüyorum. Eğer ihtimal olmazsa da Unai, Can Kat ve Uğurcan devam edecektir.
1: Icardi'de tam olarak ne oldu anlatabilir mi Ömer Faruk demiş dinleyicimiz.
0: Tabii ki anlatabilirim. Şöyle, şimdi Icardi'de durum şu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yapmış olduğu birçok açıklamada şu ifadeyi kullandı. Biz dedi Icardi teklifimizi yaptık. Kararı o verecektir. Aslında bu bir şuna çıkıyor aslında. Biz zaten ikinci santrofor alacağız. Üçüncü santrofor olup olmama kararını kendi verecek. Galatasaray'da Dursun Özbek aslında çok zekice bir hamle yapıyor. Biz Icardi'yi göndermiyoruz ama Icardi'nin de kalması için bir ihtimal yok aslında. Yani onun için yok. Çünkü kendisine bir teklif sunuldu ama kendisine şu da ifade edildi. Biz bir santrofor daha alacağız. Yani bundan haberin olsun. Ama sen Galatasaray'da kalmak istersen 4+1, 4 milyon eurolar seviyesinde bir maaşa tabii ki de seninle devam etmek isteriz. Çünkü sen bizim için önemlisin ifadesi kullanıldı. Icardi tarafında ise bu teklif reddedildi. Zaten bu teklif kabul olmuş olsaydı 7 Temmuz'da Galatasaray'ın kampında Icardi'de olmuş olurdu ve Galatasaray Icardi ile ilgili açıklama yapmış olurdu. Ama şu an günümde bunu da kabul etmediği için Dursun Özbek mevcut olduğu durumda sunmuş olduğu teklifi hiçbir şekilde güncellemeyecek. O yüzden yarınki şeyde kampta bunu artık net olarak göreceğiz. Orada Okan Hoca'ya da mutlaka sorulacak bu soru. Ben Icardi'yle artık Galatasaray'ın devam etmeyeceğini söyleyebilirim. Ama bu süreç bir şekilde devam ediyor. Ama Galatasaray'ın benim kendi kişisel fikrim Galatasaray'ın bu süreci

0: uzatmaması. Çünkü oyuncu eğer net karar vermiyorsa, dönmüyorsa, bununla ilgili bir fikir beyan etmiyorsa Galatasaray kulübü de biz seni bu kadar bekleyemeyiz. Teklife ya evet dersin ya hayır dersin deriz ve burada bitiririz. Tabii ki anlayabiliyorum, bir geçmiş var, bir duygusallık var. Ama Galatasaray içinde iyi olanı düşünmek için mecburen artık bunun için bir karar verilmesi gerekiyor.
1: Galatasaray altyapı oyuncularının Galatasaray'dan ümitlerinin kalmadığı yönünde haberler ve başka takımlara kendilerini atmak istediği, gitmek istediklerine ilişkin haberler var demiş. Okan Hoca ve yönetim bunun farkında mı? Galatasaray bunun farkında mı diyor Bülent Bey.
0: Aslında çok
1: güzel. Galiba bu da biraz Fenerbahçe'ye giden iki oyuncudan yola çıkılarak konuşulan detaylar evet. Değil mi?
0: Evet, Çağrı gitti. Geçen gün bir oyuncu daha gitti.
1: Yiğit gitti. Yiğit Çolak.
0: Ha, Yiğit gitti. Yani burada şöyle söyleyeyim. Galatasaray'da şunu düşünüyor çocuklar büyük ihtimalle. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor bu takım. 4 sene üstü şampiyon oldular. Biz burada oynayamayız. İşte Gökdeniz Gürpüz şampiyon kutlamalarına bile çıkmadı. Bu detayı bilmiyorum gözlerinden kaçtı mı izleyen, dinleyenlerin. Senin bilmiyorum ama Gökdeniz Gürpüz çok sevdiğim bir kardeşimdi. Yani konuşuruz da. Son uzun dönemde tabii ki hiçbir şekilde iletişim kuramadım ama şunu net olarak söyleyebilirim. Oyuncu oynamayacağını anladı ve hem şampiyon kutlamasında yoktu. Ve geçtiğimiz günlerde de transferi açıklandı. Diğer tarafta oyuncular gidiyor. Ya biraz daha genç oyuncuları yatırım noktasında eksik kalıyor bence de Galatasaray. Çünkü burası bir oyuncu fabrikası olması lazım. Şu Galatasaray kulübünden bahsediyoruz. Tabii ki orada oynayacak oyuncular üst düzey olacak, Şampiyonlar Ligi'ni oynayacak. Ama orada oyuncu yetiştirilirken de genç oyunculara da şans verilecek. Bir Ozan Kabak tekrardan çıkartılacak. Bir Fenerbahçe'deki gibi Yusuf Akçek çıkartılacak. Şey yani bunları göremezsek olmaz. Ve Galatasaray'ın bu noktada net olarak eksik olduğunu ben de söyleyebilirim. Katılıyorum. Ama bununla ilgili de kulüp içerisinde yeni sezon yapılanmasında çalışmalar olduğunu da ifade edebilirim.
1: Peki. Galatasaray'a ilişkin eklemek istediğin farklı bir detay var mıdır diye sorayım ben Ömer Faruk Özcan son bölümde.
0: Geçtiğimiz günlerde bir haber vermiştim. Osmane Diao diye Galatasaray'ın stoper adayları arasında olan bir isim. Oyuncu Micirat'ta forma giyiyor. Genç kontenjana uyan bir isim. Diğer taraftan Leslie Udokuchu ismi var. Udokuchu diye okunuyor galiba. Udokuchu aynen. Biraz ismi karışık. Leslie ismiyle de ilgili Galatasaray'ın gündeminde olan, orta saha adayları arasında olan, oyuncu tarafıyla anlaşmış olduğu ama kulüp tarafıyla henüz anlaşmamış olduğu bir transfer süreci var. Genç kontenjanda olan bir isim. Galatasaray'ın istemiş olduğu, Okan Hoca'nın net olarak onay vermiş olduğu bir isim. O yüzden burayla ilgili çalışmalar yapılıyor. Eğer netleşirse kulübüne 2+22 yani kiralık satın alma opsiyonu biraz gitmeye çalışıyor Galatasaray. Bonservis noktasındaki limitin de farkında olduğu için bir gelişme olursa tabii ki tabii tekrardan aktarabiliriz ama Galatasaray bu noktalarda hem John Duran sonrası böyle genç kontenjanda oynayabilecek özellikle kiralık artı satın alma opsiyonu bir transfer yapmak hedefinde var birkaç tane. Ama ben Temmuz ayının ikinci haftası John Duran ama Temmuz ayı içerisinde özellikle 22 Temmuz'da Avusturya kampına girecek Galatasaray bu kamp dahilinde en az iki transferin kampa yetişmesini bekliyorum diye programı sonlandırabilirim.
1: Ya bu arada bu Aral Şimşir konusuna ne diyorsun? Biraz detaylandıralım mı orayı?
0: Evet unuttum onu. Çok güzel hatırlattın. Şimdi Aral Şimşir'le ilgili durum şu. Galatasaray'ın gündemine gelmiş olan. Daha öncesinde Trabzonspor'un ara transfer dönemine teklif yapmış olduğu ve teklifin reddedilmiş olduğu bir süreç var. Bu oyuncu hem Galatasaray hem de net olarak Trabzonspor'un gündemindeydi. Trabzonspor biraz daha hem oyuncu satışları hem de elindeki kadro planlaması açısından hızlı bir hamle yaptı. İki kere teklif yaptı. İkincisi reddedildi. Üçüncü de artık 13+2 15 milyon euroya bu transferi bitirdi. Ancak Galatasaray'ın Midtjylland kulübünü aradığına dair iddialar var. Bunu sordum. Galatasaray özellikle Midtjylland tarafından yapılan bir durum var. Trabzonspor'u arayıp fiyat arttırmak için Galatasaray'da bu transferden masada diyerek bir süreç yönettiği bilgisi var. Ama Galatasaray cephesinde ise biz hiçbir şekilde şeyi aramadık. Yani Midtjylland kulübünü aramadık. Biz transferde yokuz. Çünkü daha öncesinde görüştük. Bu transferden sonuç alamayınca çekildik. Yani sonuç alamayınca derken daha öncesinde görüşülen ama bu transfer için onay çıkmadığı için biz bu transferi bitirmedik dedi. Ve burada da Ertuğrul Doğan ve ikinci başkan arayarak Dursun Abdullah Kavukçu'yu bu durumu soruyorlar. Dursun Abdullah Kavukçu da biz bu transfere değiliz. İstediğiniz gibi pazarlık yapabilirsiniz yanıtını veriyor. O yüzden bu süreçle ilgili bunu ifade edebilirim. Çünkü Trabzon cephesinde de şu ifade kullanılıyor. Galatasaray bu transferden Trabzonspor aradıktan sonra güzel bir şekilde çekiliyor. İyi niyet durumu ortaya koyuluyor diye bir açıklama geliyor muhabirler tarafından. Ha şöyle tabii ki konuşuluyor.
1: Peki bu iyi niyet durumu hangi transferdi ya? Naga transferi miydi? Naga transferinde nerede kaldı? Öncesinde Trabzon Galatasaray maçında konuşulanlar, yöneticilerin arasında geçen polemiklerde nerede kaldı mesela?
0: Aynen öyle. O yüzden Galatasaray cephesinde böyle bir durum yok. Galatasaray cephesi diyor ki biz diyor zaten bu oyuncuya gitmedik bu süreçte diyor. Midtjylland kulübü arayıp bu şekilde yapmış. Çünkü daha önce yapılan bir görüşme olduğu için Midtjylland kulübü de şunu demiş olabilir. Biz Galatasaray'la da görüşüyoruz bakın, yani fiyat artabilir. Fiyatları arttırmaya çalışıyorlar. Galatasaray kulübünü aradığı zaman da Trabzonspor camiası, Galatasaraylı yöneticiler de biz bu transferde zaten yokuz diyorlar. O yüzden bu süreç böyle ilerliyor. Aslında bu transferde Galatasaray yok. Midtjylland kulübünün biraz daha o yarışı kızıştırmak adına yapmış olduğu bir hamle diyebilirim. Berk. Aslında net anlatabildim bilmiyorum ama
1: anlattın. Bu şekilde daha doğru. Eklemek istediğin farklı bir şey yoksa teşekkür edeceğim ben o halde.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Dinleyen herkese, sana da iyi yayınlar diliyorum.
1: Peki, teşekkürler. Sağ ol, var ol.
0: Çok teşekkürler. Görüşürüz.
1: Ve bir dinleyicimiz sormuş, demiş ki Ömercan Özmen diye bir arkadaşımız da mı vardı demiş, yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum demiş. Doğru, Ömercan Özmen diye bir Ankara'dan sürekli yayınlarımıza katılan, çok iyi bir yorumcu olduğunu, iyi bir gazeteci olduğunu düşündüğüm Ankara spor medyasından bir kardeşimiz var. O da zaman zaman bağlantılarla bizlere destek oluyor, sağ olsun. Bizler bağlantılarla yine aynı şekilde onun fikirlerini alıyoruz. İşte Gençler Birliği Ankara Gücü tarafında da çok iyi kaynakları var. Mesela yakın dönemde Gençler Birliği özelinde bir kongre olacak ve bu kongre özelinde de bizler bağlantılarımızı yapacağız. Oraya da gideceğiz. Gençler Birliği başkan adaylarından açıklamalar alacağız. Sayın Osman Avşar'dan mesela, bunun yanında sadece oradan değil, Rıfat Songür Gençler Birliği son dönem yöneticilerinden, aynı zamanda yeni dönemde de yine yönetici olması beklenen bir isim ki Rıfat Songür'den detay alacağız. Diyelim ve sizlerle bunları paylaşalım. Öyle gidelim reklama. Reklamın ardından Emre Eren'le burada olacağız. Emre Eren'le bağlantımızı yapacağız. Beşiktaş'ı konuşacağız.
2: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek.
3: Reklam

0: tatil sepetinde. Tatil
1: sepeti. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de. TEB o kadar iyi ki
3: TEB. Reklam bitti.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Berksay Arda haber masası devam ediyor.
6: Haber masasında kaldığımız yerden devam ediyoruz ve kiminle konuşuyoruz? Emre Eren'le değerlendirmemiz sürüyor. Bağlantımız olacak. Emre Eren hoş geldin, selamlar.
7: Hoş bulduk sevgili Berk, iyi yayınlar diliyorum.
6: Teşekkür ediyorum, keyfin yerindedir umarım.
7: Keyfim çok iyi, müthiş. Çünkü Beşiktaş'ta transfer oldukça benim keyfim müthiş oluyor.
6: Beşiktaş'ta... Abi bu arada alışkanlık gibi de konuşma, Beşiktaş'a transfer oldukça deme, transferler artık oluyor de mesela. Yanlış anlaşılıyor sanki, her gün, her hafta, her hafta transfer varmış gibi anlaşılıyor.
7: Yani. Gözümüzü gere gere bu sene yayınlara çıkacağız Allah nasip ederse.
6: Tamam da oldukça diyorsun, oldukça diyorsun abi, en son transfer Şubat ayında geldi ya, yapma.
7: Ya kardeşim başladık işte diyorum ya, başladık, başkan düğmeye bastı.
6: Peki tamam.
7: Başkan düğmeye bastı, Beşiktaş bu sene... Vincenzo Italiano ile birlikte çok önemli işler yapabilir. Buradan gireceğiz. Salih, bak ilk tweet'i ben atmıştım. Maç oynanıyordu. Saat 5-7 maçı. ABD maçı. Maç oynanırken evet dedim sevgili başkan. İnşallah dedim maçı izliyorsundur. 6-8'imizi bulduk dedim. Orkun'la Salih. Ve Salih'le bugün artık işlem tamamlandı. Ama asıl büyük bir bomba var Beşiktaş takımında. Aylardır, haftalardır özellikle camia içerisinde konuşuluyor, sosyal medyada yazılıyor falan ama teyitli bilgidir. Arsenal'la her konuda anlaşıldı. Trossard'la da imza an meselesi, Trossard Beşiktaş'a geliyor. Sevgili Berk.
6: Twitter'ı
7: bu Beşiktaş adına çok önemli bir transfer olacak. Bu akşam evet. Biliyorsun gece saat 03'te Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Belçika'nın bir maçı var. Elenmesi halinde yarın ön protokoller yapılıp hemen oyuncu Türkiye'ye çağrılacak. Belçika elenirse oyuncu imzayı attıktan sonra bir 12 gün tatil yapacak. 12 gün sonra geri gelecek. Tabii ki şöyle söyleyeyim sana, Midtjylland maçının ilk maçına, ilk ayağına yetişemeyecek ama ikinci ayağına neden olmasın diye düşünüyoruz. Yani Beşiktaş'ta dünya yıldızı iki tane oyuncu getireceğini söylemişti başkan. Özel görüşme yapmıştım kendisiyle. Sayın başkanım kimleri düşünüyoruz? Sır gibi kalsın demişti transferler. Ama başkan yavaş yavaş artık Beşiktaş'ın doğru bir potansiyel oyununa, doğru oyuncularla gideceğine inanan taraf yönetim kuruluyla birlikte. Tabii çok kolay olmuyor bu hadiseler. Yani sevgili Berk şunu söylemek istiyorum. Yani bizim Beşiktaş'ın transferde harcama bedellerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çok daha altında. Yani biz bu şartlarda onlarla yarışmak için çok doğru bir kadro yakalamaya çalışıyoruz. Vlahovic'le kendisiyle de özel birebir görüşme yapıldı. Bunda hiçbir sıkıntı yok ama tabii ki Vlahovic biraz daha Beşiktaş'ı bekletiyor. Hatta babası 8 milyon euro menajerlik bedeli istedi. Ona da tamam dedi Beşiktaş takımı. Yani 5 milyon euro imza parası istedi. Ona da tamam dedi Beşiktaş takımı. 10 milyon euro yıllık ücret istiyor. Ona da tamam diyecek Beşiktaş takımı. Artık Beşiktaş gemileri yaktı ve çok değerli oyuncularla birlikte, teknik direktörüyle birlikte çok doğru işler yapabilecek bir sezona başlangıç yapacağını düşünüyorum.
6: Peki Trossard'dan Vlahovic'den sonra Beşiktaş'ta kimlerin eli kulağında? Kimler gelmek üzere? Frendrup gibi, Pavlidis gibi ki onu almayacağız artık büyük ihtimalle.
7: Vallahi ben dün akşam çok üzüldüm. Bir sürü isim var. Evet. Gerçekten çok üzüldüm. Neye üzüldüm? Norveç-Brezilya maçına çok üzüldüm. Hatta seninle yapmış olduğum yayında ve Dici Futbol'da bunu da dile getirmiştim hatırlayacak olursan. Şeldrup'u başkan çok istiyor. Bir türlü Şeldrup'un kulübüyle konuşulup Şeldrup bitirilmedi diye bayağı bir yangın yapmıştım TV ekranlarında hatırlayacak olursan. geçen sene. Yani dün akşam içim acıdı biliyor musun? Sheldrup oyuna girdikten sonra Haaland'a bir gol attırdı. Ve golden önce 4 dakika önce bir orta yaptı. Yani birinci sınıf gol ortasıydı orta. Ama 79. dakikada Haaland'ın bu kadar büyümesine, bu kadar Belçika'yı diyorlar ki işte Haaland Brezilya'yı tek başına devirdi. Öyle değil. Haaland çok değerli bir oyuncu. Çok büyük bir oyuncu. Evet. Gerçekten atmış olduğu iki gol şapka çıkartılacak cinsten. Ama o golün mimarına bakmak lazım. Sheldrup vardı orada. Sahnede Sheldrup vardı. Sheldrup olsaydı o zaman Trossard konuşmayabilirdik ama Trossard 31 yaşında Arsenal'da çok değerli işler yapmış. Belçika milli takımının en değerli oyuncularından biri ve Beşiktaş'a geldiği anda Beşiktaş o sinerjiyi, o enerjiyi yakalayacağını düşünüyorum sevgili Berk. Çünkü Beşiktaşlı biz yorumcular olsun, taraftar olsun, yönetim olsun, camia olsun 5 yıldır büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Büyük bir cenderenin içinde savaşıyoruz ama başkan da zaten bunu çok net biliyordu. Sergen Yalçın'dan sonra bütün oklar başkana döneceğini biliyordu. Başkan çok doğru transferleri doğru rakamlara bitirmeye çalışıyor. Yani çok da kolay olmuyor. Trossard transferi 18+2 yani 20 milyon euro Arsenal'e ödenecek bir bedel var ki bu oyuncu biliyorsun önümüzdeki yıl Mayıs ayında serbest kalacak bir oyuncu. Yani sözleşmesi bitiyor Arsenal'da ama yapacak bir şey yok. Beşiktaş camiasını ayağa kaldırabilmek için Galatasaray ile Fenerbahçe sinerjisini bozabilmek için camianın önemli yerlere gelebilmesi için bu tarz transferlere çok ciddi bir şekilde ihtiyaç vardı ki dün hatırlayacak olursan bir hazırlık maçı yapmıştı Beşiktaş. Hazırlık maçı sonrası biz çok daha değerli oyuncular bekliyoruz demişti Vincenzo Italiano. Yani bu şöyle yapılıyor bu transferler. Başkan Önder Özen ve scout ekibi Gökhan Keskin de var bunun arasında.

0: Bir de Vincenzo Italiano ortak fikirlerini beyan ediyorlar ve hepsi Trossard fikrinde birleştiler. Bu teyitli bilgi. İnşallah bu gece saat 3'te oynanacak maçtan sonra Belçika mağlup olursa ki yarın son görüşme yapılıp oyuncu Türkiye'ye davet edilecek. Ama devam ederse de gene görüşmeleri bitirecek Beşiktaş. Bu sefer Dünya Kupası sonrasına kalacak imza meselesi. Tabii ki bu Beşiktaşlıları biraz üzebilir. Çünkü Dünya Kupası'nda olması oyuncunun oradan ayrılmasına bir büyük bir sebep. Ama Trossard'lı Beşiktaş bence çok daha önemli, çok daha değerli. Yani aidiyeti çok yüksek bir oyun ortaya koyabileceğini düşünüyorum. Tabii bunun arkasında, çünkü başkanın iki tane dünya yıldızı söylemi vardı. Biri Trossard'la gerçekleşirse biri de çok değerli ve önemli bir santrafor olacak. Beşiktaş çok santraforlarla görüştü. Yani Pavlidis'le görüştü. Aslında Pavlidis'i bitirebilirdi fakat çok ciddi rakamlar istiyorlar sevgili Berk. Yani 45 milyon euro bonservis vermek bu dönemde çok kolay bir iş değil. Çok kolay bir iş değil. Yani Beşiktaş'ın bu kadar sıkıntılarla, bu kadar maddi anlamda çok cebelleşen bir yönetim kurulu var. Bunu da zaten hafta sonu başkan kendisi söylemişti ama evet. Ben şunu rica ediyorum ya sevgili başkan ve çarşı arasında, kapalı tribün arasında bir ufak bir atışma oldu. Başkan bilet fiyatlarını açıkladıktan sonra kapalı şey dedi, bu sene dedi burada yerimizde olmayacağız ama çeşitli yerlerde olacağız. Önümüzdeki sene görüşmek dileğiyle dedi. Yani 32 bin liradan 75 bin liraya çıktı kombine fiyatları. Burada kapalı tribün çok ciddi bir şekilde zerdenişte bulundu. İşte cumartesi günü de divan kurulunda başkan da birkaç kelime etti ama artık bizim böyle gerginliklere, böyle Beşiktaş'ı ayrıştırıcı hareketlere ihtiyacımız yok. Tam aksine bizim sinerjisi yüksek, birlikteliğimizi çok daha fazla ortaya koyabilecek bir potansiyel olması lazım diye düşünüyorum. Yani hem başkan burada söylediklerinden geri dönmesi, hem de çarşının söylediklerinden geri dönmesi, kapalı tribünün söylediklerinden geri dönmesi çok önemli ve değerli. Çünkü Beşiktaş'ın, hatırlayacak olursan biliyorsun, sen de biliyorsun, yıllardır bunu yaşıyoruz. Ben bunu 35-40 yıldır yaşıyorum. Yani Beşiktaş taraftarıyla bir büyük kulüptür. Yani Beşiktaş'ın kapalı tribünü demek o kalbin içindeki aort damarı demek. Yani o kalbi çalıştırabilen, onu yükseltebilen bir değer demek. O yüzden kimse birbirine kırgınlıkla sezon başında konuşmasın, yapmasın. Bunlardan uzak durmamız lazım. Çünkü bizim bu sene doğru bir mücadele ortaya koyması gereken oyunlar oynamamız lazım yeni teknik direktörümüzle, yeni oyuncularla. Yani camiada burada kesinlikle kenetlenmesi lazım. Bundan sonraki her yayınımda, ama her yayınımda şunu söyleyeceğim. Biz Beşiktaşlıysak, biz bu amblemi, bu bayrağı çok büyük bir şekilde seviyorsak, biz artık bundan sonra ayrışmayacağız, biz birlikte olacağız. Çünkü bizim ayrışırsak ayrılacak çok taraflarımız var. Bu dönemde bu ayrışmalar asla olmamalı. Çünkü baktığımız zaman Aziz Yıldırım da önemli transferler yapıyor. Yani Fenerbahçe takımı Ake'yi aldı. İşte santraforla görüşüyorlar. Çok ciddi santraforlarla görüşüyorlar. An meselesi diyorlar. Galatasaray çok derin ve sessizden gidiyor ama Bruno Fernandes'in transferi bitmek üzere diyen yorumcu arkadaşlarım da var. Camianın içini çok net bilmiyorum ama baktığımız zaman biz bu iki camiayı yakalayabilmek için öncelikle kesinlikle kenetlenmemiz lazım. Birlik ve beraberliğimizi had safhaya çıkartmamız lazım. O yüzden kimse birbirine bir şey bence bugün itibariyle söylememeli. Camianın büyükleri de Beşiktaş camiasına çok ciddi bir şekilde destek vermelerini özellikle bekliyorum sevgili Berk.
1: Beşiktaş'la Trabzonspor'un arasındaki farkı sormuş dinleyicimiz. Yine üçüncülük için yarışmasınlar demiş. Tamam da bu kadar parası var mı Beşiktaş'ın, limiti aşacak mı yoksa demiş, nasıl olacak anlatabilir mi demiş Ramazan Kabak.
0: Beşiktaş'ın bu kadar gücü var çünkü 77,5 milyon euro biliyorsun harcama limitimiz var ama bunların üzerine tabii ki sponsorları da koyabiliyorsun, hani gelir ettiğin yerlerden biraz gelir elde edebiliyorsun ve bu yıl göstereceğin rakamların olması lazım. Yani bu oyuncuyla 4 yıllık anlaşıyorsun ama o oyuncunun ilk yıl alacağı rakam çok değerli ve önemli. Çünkü bunu kayıla alıyor UEFA biliyorsun. Yani bunu da bence ayarlamasını ve bunun çok net bir şekilde ortaya çıkmasını yönetim kurulu başkanının önüne belgelerle koymuştu. Ve bu belgelere göre, bu rakamlara göre de Beşiktaş

0: yoluna devam etmek istiyor. Tabii ki Trossard transferi 18+2 çok önemli bir rakam. Yani Beşiktaş adına 20 milyon eurolar çok değerli ve önemli bir rakamlar. Hatırlayacak olursan Agbadu transferi yapılmıştı 18 küsür milyon euroya devre arasında. Bir tane böyle çok önemli bir transfer ama ikinci transfer dünya yıldızı transferi bonservissiz almaya çalışıyor Beşiktaş. Lukaku ile görüşüyorlar. Lukaku söylemleri var daha doğrusu ama hani ben Lukaku'nun bu saatten sonra, bu yaştan sonra, bir de geçen seneki vermiş olduğu performanstan sonra Beşiktaş'a çok önemli işler yaratabilir mi? Beşiktaş'ta oyun gücünü çok yukarıya çekebilir mi? O bende biraz soru işareti ama tabii ki Lukaku ismi çok büyük bir isim. Oyunu oraya getirebilirsen, 18'in içinde oynama pozisyonunda getirebilirsen orada çok değerli işler yapabilir. Tabii bu Beşiktaş yönetiminin bileceği iş ama Beşiktaş yavaş yavaş artık yeni transferlerle birlikte doğru işler yapmaya çalışıyor. Özellikle Nübel transferi Beşiktaş'ın son dakika transferi. Yani bitti bitiyor gibi kulübüyle görüşüldü. Çok küçük nüanslar kaldı. Oyuncunun kendisiyle anlaşıldı. Ama kulübün o nüanslarını halletmeye çalışıyor Beşiktaş. Ama büyük bir ihtimalle Nübel'de Beşiktaş forması giyerse, ki son 3 senede Stuttgart'ta çok önemli işler yapmış bir kaleci. Ayakları çok iyi. Hocanın özellikle çok istediği bir transfer. Nübel'de Beşiktaş'a büyük bir katkı sağlayacağını düşünenlerden.
1: Peki. Fenerbahçeliyim demiş dinleyicimiz ve Galatasaray'ın şampiyon olma şansını %50 görürken Fenerbahçe'ye %30, Trabzon ve Beşiktaş'a %10'ar ihtimal vermiş. Ama yani Beşiktaş bu oyuncularla giderse, Trossard bitti diyorsun, önemli haberle geliyor. Radyo gol frekanslarında Emre Eren'in aktarmış olduğu detay bu. Yani haber bu. İşte Vlahovic anılıyor, Nübel anılıyor, birçok isim var. Beşiktaş da böyle giderse yarışın içinde olacak diyorum ben Emre Eren.
0: Beşiktaş'ın zaten bugüne kadar yarışın içinde olmaması çok ciddi bir problem. Yani Beşiktaş'ın forması her zaman bu yarışın içinde olur. Hangi oyuncuyla çıkarsa çıksın ama bir türlü 4 yılda işte 4 başkanın değişmesi, 12 tane teknik direktörün değişmesi, her teknik direktörün kendi kafasına göre transferleri Beşiktaş'ı maalesef bu noktaya getirdi. Ama bundan sonra bence Önder Özen ve squad ekibiyle birlikte Beşiktaş çok doğru bir yol izlemeli. Yani Trabzonspor örneğini çok net bir şekilde göz önünde bulundurması lazım. Galatasaray örneğini çok net bir şekilde göz önünde bulundurması lazım. Çünkü Galatasaray ile Trabzon'un bu başarısını gördüğümüz zaman bu tamamıyla scouting başarısı diye adlandırabiliyoruz. Çünkü scouting'in hem Okan Buruk'la hem Dursun Özbek'le fikir alışverişini görebiliyoruz. Trabzonspor tarafına döndüğümüz zaman çok doğru bir scouting'in kurulduğunu, çok ciddi maç izlediklerini ve Ertuğrul Doğan ve Fatih Tekke ile birlikte bir oluşum içerisine girdiklerini de görebiliyoruz. Ki baktığımız zaman Trabzonspor bu yıl özelinde transfere en erken başlayan kulüplerimizden biri. Hatta bugün açıklanacak transferle birlikte yaklaşık 8 olacak değil mi transfer? Cabral gibi bir oyuncu alındı mesela. Ya bu scouting başarısıdır. Yani scoutingler bu oyuncuyu izlediler. Teknik direktöre getirdiler. Teknik direktör bu oyuncuyu izledi. Başkan da hemfikir oldu ve bu oyuncuyu aldılar. Şimdi bu oyuncuyu 7 milyon euroya alıyorsun. Dünya Kupası öncesi bu oyuncunun şu gün fiyatı 35 milyon euro oldu sevgili Berk. İşte bu transfer başarısı, bu scouting başarısı. Ya oynamış olduğu futbola baktığımız zaman Dünya Kupası sonrasına bıraksalardı bu transferi bence çok ciddi zarara düşmüştü Trabzonspor. Bu oyuncuyu da alamazdı. Mesela Trabzonspor'dan şöyle bir örnek vermek istiyorum. Yani bunu gerçekten kulüpler doğru bir şekilde götürebilirlerse çok doğru işler yaparlar. Pina, Vivu, Batagov, Cabral, bu dördünün bonservis bedeli 17,5 milyon euro. Dördüne harcanan para. Ve bunlara birer milyon euro maaş, 21,5 milyon euro maaş Trabzonspor takımına bir maliyeti var bu dörtlünün. Ama döndüğümüz zaman Beşiktaş'ta bir Agbadu 21,5 milyon euro. Anlatabiliyor muyum? Hem bonservis hem aldığı para. Yani burada planlama doğru yapılabilirse, burada scouting hem teknik heyetle hem yönetimle iç içe girerse, burada izlenen oyuncular da an be an ortaya çıkıp bunlar paylaşılırsa önümüzdeki yıllarda da Beşiktaş aynı başarıya kavuşabilecek bir potansiyel yaratabilir. Ya o yüzden hem yönetim kurulunun, hem başkanın, hem Önder Özen'in, hem de Vincenzo Italiano'nun bu sene işinin kolay olduğunu düşünmüyorum ama biraz uykusuz geceler olacak. Biraz daha mücadele ortaya konulacak. Beşiktaş layık olduğu yere geleceğini düşünüyorum sevgili Berk.
1: Beşiktaş'ta kaleci transferinde durum ne? Onu da sorabilir misin son olarak demiş.
0: Sorduk zaten, konuştuk, sorduğunu söyledim. Konuştuk, bitmek üzere. O da eli kulağında. Bugün yarın açıklanacak Nübel.
1: Peki gitme ihtimali olan isimleri böyle biraz da unuttuğumuz var mı yok mu diye düşünüp konuşsak.
0: Vallahi ben bir şey söyleyeyim mi? Yani ben dünkü maçı izledikten sonra geçen seneyi de ortaya koyduktan sonra, yani kafamda bir kadro yapılanmasını ortaya koyduğum zaman Endidi'nin, Çerni'nin ve Raşistan'ın satılması

0: gerektiğini düşünenlerdenim. Onu söyleyeyim. Yani bu oyunculardan ciddi bir rakam elde edilebilir. Bu elde edilebilecek rakamlardan da özellikle Trossard bittikten sonra sağ kenara çok değerli ve önemli bir transfer yapılabilir. Ayrıca bir santrofor yapılabilir ama hani bu oyunculardan bence çıkması Beşiktaş'ın aleyhine bir netice yaratmaz. Ki geçen sene hatırlayacak olursan Endidi çok büyük hayallerle, çok büyük ümitlerle Beşiktaş takımına kazandırılmıştı ama gel gelelim baktığımız zaman günün sonuna baktığımız zaman hem derbi performanslarına baktığımız zaman hem de özellikle iç saha performanslarına baktığımız zaman hani Beşiktaş'ı bir arpa boyu ileriye doğru götüremedi. Zaten onun için Salih transferi yapıldı. Orada 6-8'de ikiliyi yakalıyorlar. Bir 10 numara, iki kanat oyuncusu ve bir santraforla Beşiktaş doğru bir yere gelir. O Atara'yı da konuşmak istiyorum. Hatta
1: peki,
0: geçen yayında
1: son 2 dakikamız kaldı, o zaman onu da konuşalım.
0: Hatta geçtiğimiz yayında seninle konuşmuştuk galiba bu transferi.
1: Tabii tabii.
0: Bende bir soru işareti var demiştim bu transferle ilgili. Genç bir oyuncu, atletik özelliği yüksek, özellikle oyunu 3. bölgede oynamaya çalışan ve takıma pozisyon yaratmaya çalışan bir sol bek olarak geldi Beşiktaş takımına ama şöyle de bir durumu var. Şimdi Mourinho sağda, Ouattara sol tarafta oynadığı zaman hocanın şöyle bir sistemi var. Hoca ön tarafta baskıyı çok seven, özellikle iki tane bekini karşı yarı alana çıkartabilen bir özelliği var. İşte burada Beşiktaş topu kaybettiği zaman bu iki bekin arkasından ciddi problem yaşar mıyız? Beşiktaş'ın zaten en büyük SOS verecek durumu bence bu olacak. Çünkü ön tarafta baskıyı doğru yaparsınız, 3. bölgeye oyunu yığarsınız, dönen topların tamamını kazanırsınız ve atak başlangıcı yaparsınız. Fakat burada kaybedeceğiniz toplar işte o iki bekin arkasına geçecek özellikle atletik özellikteki oyuncuların bayağı bir Beşiktaş'ı zora sokacağını da söylemek lazım. Tabii ki hoca ile ilgili hocayı da çok iyi tanıyoruz. Özellikle Fiorentina geçmişi ve ondan sonra Bologna'da oynatmış olduğu sistem belliydi. Mesela Bologna'da ben bir Inter maçını izlemiştim. Ben alan baskısı yapıyordu mesela Bologna. Yani hiçbir zaman oyunu ikinci bölgede ya da birinci bölgede kabul etmedi. Yani hocanın karakterist özelliklerine de çok uygun ön tarafta oyun oynamak. Ama bu ön tarafta oyunu doğru oyuncularla oynarsın sevgili Berk. Doğru oyuncuları getirirsen, doğru bir sinerji yaratabilirsen, takım birlikteliğinde de oyunculara bir şeyler verebilirsen o zaman evet dediği gibi hocanın bence artıları çok ön plana çıkacak. Ama tabii ki şu anda hocanın çok artılarını konuşmaktansa biraz bekleme taraftarıyım. Özellikle Midtjylland maçında bir oyunu görmemiz lazım. Bir oyuncu potansiyelini görmemiz lazım. Sonra da lige doğru yavaş yavaş fikirlerimiz oluşacaktır.
1: Peki. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Beşiktaşlılar merak etmesin. Ciddi şekilde iyi transferler yapılacak. Sayın Başkan da bu transferlerin arkasına imza atacak. Beşiktaş layık olduğu yere, istediğimiz yere en kısa zamanda ulaşacağını düşünüyorum. Görüşmek dileğiyle iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol. Emre Eren'le konuştuk ve Aspor yorumcularından Emre Eren'le Beşiktaş'ı detaylandırdık. Trabzonspor'a da değindiğimiz bölümler oldu. Teşekkür ederim mesajımı okuduğunuz için demiş. Ne demek? Biz teşekkür ederiz bizlerle birlikte olduğunuz için. Gelen mesajlarda şöyle bir baktığımda Uğurcan en formda kaleci olduğunu milli maçta gördük demiş. Fenerbahçeli bir dinleyicimiz Hakan Aktaş. Devam ediyoruz mesajları okumaya ve konuları konuşmaya. Aslında devam ediyoruz derken bakın ben dürüst olayım. Devam ediyoruz yine böyle birbirimize düşme eğilimli mesajlara. Milli takım elenmiş, ne durumlar atlatmış, işte ne umutla gittiğimiz yerden nasıl dönmüş. Ama biz hala bu mesajları yazmaya, bunları konuşmaya devam ediyoruz diyecekken hadi dedim uzatmayayım lafı toparlayayım. Devam ediyoruz mesajları okumaya dedim az önce bak onu söyleyeyim. Yani hani ya boş ver işte buna da takılma buna da sinirlenme deyip geçemiyorum maalesef geçemiyorum. Fenerbahçeli'nin milli takımdaki bir Galatasaraylı oyuncuyu, Galatasaraylı'nın aynı şekilde milli takımdaki bir Fenerbahçeli oyuncuyu hani samimi duygularla değil. Samimi duygularla eleştirirsin. Ya işte öne sürdüğün şeyler vardır, detaylar vardır, inandırırsın ayrı konu ama gördük. Zaten en formda kaleciyi gördük zaten işte İsmail Yüksek'i gördük zaten işte Uğurcan'ı gibi şeyler böyle biraz da bunu düşündürüyor. Az önce cümlelerimi kurduğum noktayı da böyle düzeltmiş. Asıl düşüncemi söylemiş olayım sizlere öyle tamamlayayım. Erkan Bey'e sorar mısınız demiş Cirasi'yi Watkins yerine. Bunu bir kere daha görmüştük. Gürkan Bey'in mesajı yeniden gelmiş. Okunmadı olarak işaretlenmiş önümde. Peki okumuştuk. Teşekkür ediyorum Rıdvan Bey'e. Teşekkür ediyorum İsmail Bey. İsmail Bey mesajınızı okuyamamışım ve onun için teşekkür edeyim. Cihat Kır, aynı şekilde mesajınız için teşekkürlerimi ileteyim. Yakup Bey'in mesajı gelmiş. Yakup Bey'e teşekkürlerimizi iletelim ve haber masasının sonuna geldik. Az sonra Kim Ne Dedi formatında önce L1 Üçgen'de, L1 Üçgen YouTube kanalında Ufuk Ankaracan'ın anlatımıyla Fenerbahçe'nin yeni transferi Ake'yi dinleyeceksiniz. Sonrasında Digi Futbol'da Ali Naci Küçük'ün Galatasaray gündemine ilişkin aktardıklarını dinleyeceksiniz. Hemen ardından yine Kim Ne Dedi formatı, Fatih Terim'in bu haftaki açıklamaları, bu haftaki o 4. bölümdü yanlış hatırlamıyorsam, bu haftaki o YouTube kanalında, kendi YouTube kanalında aktardıkları sizlerle birlikte olacak. Fatih Terim'in o açıklamalarını da Kim Ne Dedi formatı ile beraber sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Radyo Gol frekansında 4. bölüm, evet doğru, şimdi teyit ettim. Orada son 16 penaltılar, işte altyapı, birçok konuya değindi. Zirvede rüzgar sert eserdi. Oranın ana başlığı, oranın başlığı, Fatih Terim'in açıklamalarının başlığı. Hemen ardından tabi Haber Masası programımızın tekrarını gece boyunca da dinleyebileceksiniz. Bugün özelinde Kim Ne Dedi formatı ve Haber Masası sizlerle birlikte olacak. Yarın sabaha dek. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Sayar'da Haber Masası sona erdi.
3: Reklam.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Evet güzel insanlar, Ake denildiğinde akla gelen ilk unsur oyun kuruculuk. İşte temiz sol ayak, topla mesafe kat edebilen bir stoper yapısı. Bunları siz de biliyorsunuz. Zaten oyuncunun istatistiklerinde de pas isabet yüzdelerine baktığımızda yıldan yıla, hani geride kalan sezonda işte %89, ondan önce %94, ondan önce %93 gibi pas isabet oranları vardı ki rakip yarı sahaya geçince de pas isabet oranı çok yükseklerde bir oyuncu. Uzun pasa geldiğimizde geride bıraktığımız sezon %54 pas isabetiyle oynadığını görüyoruz uzun pas atışlarında. Bütün bunları bir de Fenerbahçe durumuyla ele alacak olursak, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de %89 pas isabetiyle oynayan bir Osterwolder. Baktığınız zaman oynadığı maç sayısı falan göz önüne alındıkça yüksek bir veri gibi duruyor. Ama uzun pas isabetine bak, %39. Şimdi bununla beraber tehlike anında verdiği kararlarda biliyorsunuz ki Fenerbahçe savunmasının sürekli sorun yaşamasına yol açtı Osterwolde. Skriniar hiçbir zaman oyunu kurmakla yükümlü birinci oyuncu olmamıştı daha önce, en iyi döneminde bile. Fenerbahçe'de ise beklerden bu destek gelemeyince takımda en geriden oyun kurmaktan sorumlu isim oldu. Buna savunma metrikleri de dahil olunca oyuncunun geçen sezon yaşadığı sakatlıklar ortada. Yani demek istediğim, orada bir enerji birikmesi var ve bunun dağıtılması lazım. İşte Skriniar kesicilik, birebir etkinliği, güç gibi etmenlerle sağdaki yerini alacak. Onun yanında yeni sezonda yer alacak olan Ake, oyun kurulumunda etkinlik, topla mesafe kat etme gibi sorumlulukları yerine getiren isim olacak. O yüzden biz buna ne diyoruz eski dilde? Tandem. Öyle bir şey izleyeceğiz. Ayrıca oyuncunun sol bekte de görev yapmış olduğunu biliyoruz. O yüzden maç içi bindirmeleri de önemli. Ama bir o kadar önemlisi, bunu yaptıktan sonra pozisyon bilgisi Osterwolde'ye göre çok daha yüksek. Bakın Osterwolde'ye. Bak Osterwolde'ye göre yüksek diyorum. Yani sonra ileri çıkıp kademe hatası yaptığında hani kabak da bize patlamasın. Onu da parantez içi de söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de biliyorsunuz Greenwood gündemi var. Savunma arkasına patlayıcı koşular atabilen, oraya sızmaları seven bir isim. İşte Ake o bölgelere o isabetleri, topları atabilecek bir oyuncu. Biz hep öyle izledik. Baskıya gerek kalmadan topu 3. bölgeye doğru oynayabilecek bir oyuncu. İşte Galatasaray'ın zaman zaman hızı dolayısıyla eleştirilse de oyununda fark yaratan etmenlerden olmadı mı bu geride kalan 4 sezonda? Ne o? Abdülkerim. Onun oyun kuruculuğu. Ama Fenerbahçe'de biz o bölgenin tam anlamıyla dolduğunu hiç görmedik. Bakın iyi santraforlar geldi bu süreç içerisinde. Ama ya tamam, bizim iyi bir sol ayaklı oyun kurucu stoperimiz var mevzusu olduğunu ben hatırlamıyorum, öyle olduğunu da düşünmüyorum. Peki

El alem ne diyor? Oyuncuyla ilgili scouting raporlarına baktık. Yani onun bu hat kıran pasları, oyun kurulumundaki etkinliği, olumlu özellikler arasında sık sık dile getiriliyor. Total futbol analize baktık, coach voice'a baktık. Şu sözler çok ön plana çıkıyor. Ake birinci bölgeden oyun kurarken vücut oryantasyonunu sahayı en geniş açıyla görecek şekilde ayarlıyor. Rakip orta saha bloklarını delen pas açılarını bulma konusunda elit seviyede. Tabii bütün yorumlar da süt liman değil. Buralar iyi yorumlardı. Zaten süt liman olsa City'de devam etmesi veyahut başka Avrupa takımına yolculuk etmesi kaçınılmaz olurdu bu oyun kuruculuk meziyetleriyle. Ama eleştirilen yanları var. Bir tanesi ikili mücadeleden biraz kaçınan yapısı veya etkisizliği diyelim. Mesela Atleti'ye göre 2025-26 sezonunda zaten ligde 18 maçı, bunların 6 tanesi 11. Çıkma sebeplerinden bir tanesi bu. Yani Atletik'te bayağı sert bir eleştiri var yani. Ake hem üçlü savunmanın solunda hem de dörtlü sistemin sol bek stoper rollerinde güvenilir bir parça. Ama diyor 2025-26 sezonunda fiziksel ikili mücadelelerdeki bazı dezavantajları ve artan stoper rekabeti nedeniyle bir rotasyon kurbanı haline geldi diyor. Baktığınızda çok da uzağa gitmemek lazım. Fas maçı da yeni oynandı. 70 dakika falan oyunda kaldı. 0 ikili mücadele kazanma oranıyla oynadı. 4 top kaybı yaptı. Sadece 2 pas arası yaptı. Ama yine en öne çıkan oyun özelliği neydi? 17 kere top kazandı. %89 pas isabetiyle oynadı. Şampiyonadaki bir oyuncunun performansı takımın genel performansından da azade değerlendirilmez, onu da söylemek lazım. Şimdi tabii oyuncunun özellikle son 2 senedeki olumsuz ikili mücadele performansları, işte savunma yönü çok mu zayıf gibi bir yorum da çıkartılmasın. Aynı Atletik'ten bahsettim. 2023 yılında şöyle diyorlardı. Sadece 1.80 olmasına rağmen olağanüstü düello başarısı var diyordu. O zaman zamanlaması övülüyordu. Hızlanması övülüyordu. Patlaması övülüyordu. Yani işte patlayıcı kanatlar, Bukayo Saka gibi, Vinicius Junior gibi, onları etkisiz hale getirmede çok etkili bir oyuncu deniliyordu. Buradan getirmemiz gereken yorum şu. Biliyorsunuz özellikle Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe rakibi açabilmek adına savunmayı öne çıkartıp zaman zaman arkada boşluk verebiliyor. İşte geri koşular için donanımı olan bir oyuncu. Sadece bunu tekrar yapabileceği ortamın hazırlanması lazım. Pozisyon bilgisinden biraz olsun Osterwolde ile kıyaslarken bahsettim. Oyuncu uzun yıllarda Premier Lig'de oynuyor. Hollanda milli takımında oynuyor. Dolayısıyla nitelikli oyuncu abi, bilmediğiniz bir şey değil buralar. Yani adam Guardiola ile gözünüzün önünde oynadı. Gizli arka üçlü rolünde ustalaştı zaten. Savunma orta saha veya merkezi savunma pozisyonunda sorunsuz şekilde adım attı. Gelişmiş o takım arkadaşlarının arkasındaki alanı kapladı. Mükemmel o bizim Recep mekansal farkındalık diyor ona. Onu gösteriyor. Yani bu durumun en önemli katkısı ne olur? Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de savunma ile orta saha arasındaki blokların genişlediği anlarda buralara dalan her takım avantaj elde etti. Biz bunu gördük. Bunun engellenmesi için Karagümrük maçında 4 defansif orta sahayla çıkıldı. Sorun daha da derinleşti. Çünkü problem orta saha hattında değil. Takipten ve mesafe daraltmaktan sorunu savunma hattındaydı. Kısacası Ake ismi heyecanlanmayı gerektiren bir. Tamam. Çünkü oyuncunun cebinde bulunan metrikler aslında Fenerbahçe'nin eksikliklerini kapatmak için değerli. Bununla beraber oyuncunun kullanabileceği bir sistem yaratmak tabii ki İsmail Kartal'ın elinde. Şikrinyar, Ake, bunların konumlanması, beklerin bu iki oyuncuya nasıl katkı sağlayacağı, orta saha hattında hangi oyuncunun iki stoper arasına yanaşıp oyun kurulumunda yardımcı olacağı, stoperle kaleci arasındaki mesafenin nasıl kurulacağı gibi konular var. Bunları zaman geçince hep birlikte değerlendireceğiz. Ama bir kez daha altını çizmek gerekirse, bir, geçen sezon gördüğümüz kadar savunmadan çıkarken hata görmeyeceğiz. İki, oyuncunun Osterwolde kadar pozisyonunu kaçırdığını veya topu bir yere indirmek, uzaklaştırmak istediğinde rakibe servis yaptığını kolay kolay görmeyeceğiz. Bunlar kağıt üstünde tabii. Yani en azından bize vaat ettiği, bu zamana kadar tanıdığımız birisi. Performansı düştü, oynama süresi azaldı ama bizim tanıdığımız Ake bunları vaat eder. 3. İsmail Kartal'ın oyun sisteminde beklerin çizgilerden ileri devamlı olarak çıktığını biliyoruz, hatırlıyoruz. Bu olursa elit seviyede kendini daha önce kanıtlamış 2 tane stoper olacağı için psikolojik açıdan bile değerli bir durum yani. 4. Bana kalırsa geçen sezon çok tartışıldığı için söyleyeceğim. Ederson'a da bu hamle iyi gelecektir. Takımdaşlık açısından, kimya açısından, ki Ederson gibi bir kaleciyi geri kazanmak bence pek çok sorunu aşma konusunda da yardımcı olacaktır. Ama sakat mı? Yaşadı. Ama bir zahmet de Fenerbahçe'nin profesyonel yönetildiğini düşünüyor ve sakatlıkla ilgili bir analiz yapıldığını, sakatlık potansiyelinin hesaplandığını tahmin ediyor. Öyle inanıyoruz, öyle inanmak zorundayız. Yani bir daha sakatlanırsa, olmayacak, bu kadar basit. Ama bu öngörüleri de
yapmış olmalı ki bu transferi.

0: transferler oldu. En azından ülkemizin güzide kulüplerine yakıştırdığımız profesyonel tavır bu. O yüzden bu konuyu çok uzun uzadıya geçmedim. Bilmediğiniz bir şey bence söylemedim. Ama oyun şekillendikçe, zaman arttıkça, biz İsmail Kartal ve formasyonuna biraz daha hakim oldukça gerek Ake'nin gerek diğer oyuncuların rolleriyle ilgili daha rahat fikir verebiliriz. Ben şu an için bu transferi olumlu görenlerdenim. Bakalım zaman ne gösterecek? Hep ne diyorum ben transferi konuşurken? Kağıt üstünde abi. Kağıt üstünde. Kalanı saha, takım olgusu, yaratılan ortam bunlardan etkilenir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Kim ne dedi?
3: Dici Futbol'a hoş geldiniz. Saydın Cin Gözmen, Ali Naci Küçük'le birlikteyiz. Galatasaray'ın oldukça yoğun bir gündemi var. Bu gündemi konuşacağız. Naci hoş geldin.
4: Teşekkürler, hoş bulduk. Öncelikle izleyicilerimizden özür diliyorum. Ne yazık ki İstanbul trafiği sebebiyle 15 dakika gecikmeli
3: yine
4: başlıyoruz.
3: Iyi. Yine iyi ben sana
4: söyleyeyim. Yine de iyi, aynen öyle.
3: 15 dakika çok iyi. Geldin yolun itibariyle. Hoş geldin tekrar Naci.
4: Öncelikle ben yine teşekkür ediyorum desteğe ve ilgiye. Geçen haftada
3: biraz dinle diyorum beni ya.
4: Rekor kırmayı başardık. Aslında Aydın Cingöz sürekli beni canlıya çekmeye çalışıyor. Ben hep bant taraflısıyım ama canlı da gerçekten banttaki rakamları aşmayı, oralara ulaşmayı başardık.
3: Öncelikle
4: teşekkürler.
3: Geçen haftanın haberi sendendi zaten. John Duran'la Galatasaray anlaştı haberi ki son dakika yayın olarak girmiştik. Dilersen onunla mı başlayalım, ne dersin? John Duran,
4: hiç
3: yani yeni bir şey varsa istersen onu alarak
4: tabii
3: başlayalım
4: ki.
3: Senden.
4: Zaten futbolcu yaklaşık 6 aydır Galatasaray'a gelmek için, deyim yerindeyse sarı kırmızı yöneticilerle sürekli olarak hem menajeri hem kendisi kontak halinde ve Galatasaray forması giymeyi, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi çok istiyor ve nitekim de Galatasaray'ın sunduğu şartları kabul etmiş pozisyonda. Tabii ki burada Al Nassr kulübü 77 milyon euro gibi ciddi bir bonservis ödemesi yapmıştı John Duran için. Burada tamamıyla artık olay kulüpler arasındaki görüşmelere kilitlenmiş durumda. Bu noktada da Galatasaray 5 milyon euro gibi bir ödeme yapacak Al Nassr'a, eğer ki anlaşırsa, okeyleşirse.
3: Ya öyle yeni bir görüş var.
4: Şu anda görüşmeler devam ediyor. Futbolcu da açıkçası Galatasaray ve kulübünün anlaşmasını bekliyor. John Duran Al Nassr kulübüyle de görüştü ve Galatasaray'da forma giymek istediğini ve transferine bir çözüm üretilmesini talep etti. Bir hafta 10 günlük dilimde ben bu olayın dediğim gibi çözülmesini bekliyorum. Çünkü futbolcunun özellikle çok ısrarla Galatasaray'a gelmek için kulübünü de baskılaması sonrasında Suudi kulübünün bir anlamda o direncinin kırılmasını bekliyorum. Neden, ne oldu peki? Tabii ki Galatasaray'ın ve John Duran'ın isteği sonrasında Suudiler bunu bir fırsata çevirip bonservisiyle bir anlamda zorunlu satın alma opsiyonuyla John Duran'ı Galatasaray'a vermek istedi ama Galatasaray bu noktada belli maddeler koyarak isteğe bağlı bir opsiyon maddesiyle John Duran'ı kadrosuna katmak adına Suudi kulübüne teklif sundu. Kiralık, yani bir yıl kiralık artı tamamıyla tercih hakkı Galatasaray'a bağlı olacak şekilde bir opsiyon maddesiyle bu işi çözmeye çalışıyor Galatasaray. Bir kez daha belirtelim, Galatasaray'ın Başkan Dursun Özbey'in, Okan Buruk'un bu transferi onay vermesinde 4 önemli kriter var. 1- uygun maliyeti, 2- 23 yaş altı kontenjanına girmesi, 3- John Duran'ın potansiyeli, 4- John Duran'ın geçmiş hatalarından ders çıkarıp Galatasaray'ı konfor alanına sokacak maddeleri de kabul etmiş olması. Şimdi Türkiye'de 10+4 kuralı gibi bir sınırlama var. Kulüpler buna göre planlama yapmak zorunda. Belki birçok taraftar bunu gözden kaçırıyor ama Galatasaray'ın şu anda mevcut oyuncu havuzunda 9+1 yabancısı var.
3: Bir yani
4: Naga, Renata Naga. Ha, sadece tamam. Galatasaray'da 23 yaş altı kategorisine girebilen tek futbolcu. Ha, Yelert falan saymıyorum. Nelson'u saymıyorum. Çünkü onları elden çıkaracak Galatasaray. Lemina'yla da kontrat uzatma kararı aldığı için Galatasaray şu anda mevcut. Icardi'yi kenara arıyorum. Biraz sonra geleceğiz o konuya. Şu an Galatasaray'ın kadrosunda 9 tane yabancı futbolcu var. Yani artı 1 var. Yani senin ne kadar kontenjanın var abi? 1+3. John Duran da o artı 3'e giren çok potansiyelli bir santrafor olduğu için ve Okan Buruk da ben Lig Şampiyonlar Ligi Osimhen'e es verdirebilirim John Duran'la dediği için Icardi'den bağımsız olarak böyle bir hamle yapmak istiyor. Al Nassr'la Galatasaray el sıkıştığı an John Duran ilk fırsatta İstanbul'a

0: gelir. Çünkü hani Hakan Altun'un şarkısı var ya, telefonun başında çaresiz bekliyorum. Evet, şu an John Duran aslında o şarkıyı dinliyordur muhtemelen. Galatasaray'da gelip antrenmana çıkmak için gerçekten de dört gözle bekliyor.
1: Peki burada olmaz da diyelim ki yabancı kuralında tamam kardeşim bu kurala gerek yok dediler. 14 tane oyuncu istediğiniz yaşta alabilirsiniz gibi bir şey çıktı diyelim.
0: Evet.
1: Yani Galatasaray en önemli unsur Duran'ın gelişinde bu artı 4'teki yaş meselesi mi? En önemli unsur bu mu yoksa diğer özellikler?
0: Yaş meselesi ve maliyeti artı potansiyeli. Yani bir anlamda John Duran kendi içinde riskler barındıran bir futbolcu mu? Evet, Fenerbahçe kariyeri bunu söylüyor. Ama artıların daha yüksek olduğunu düşünüyor. Ya yani o riskleri alabilecek düzeyde görüyor Galatasaray. John Duran'ın yaklaşımı, geçmişten çıkardığı dersler, potansiyeli ve biraz önce dediğim gibi maliyet ve 23 yaş altı kriteri.
1: Peki şimdi bu yabancı sınırında 20 gelişme var mı sende?
0: Vallahi bende yok. Şöyle bir şey var. Hatta onu bana galiba işte konuşuyorduk seninle de. Ben de birkaç telefon trafiği yaptım. 18 kulübün 18'de tamam derse Türkiye Futbol Federasyonu yabancı sınırlamasıyla alakalı bir geri adım atar. Ama bizde genellikle şöyle olur. Kulüpler birliğinde herkes tamam diyor. Zaten sadece bir Kocaeli Spor'un bir ama fakat gibi bir yaklaşım varmış. Hani böyle biraz ön yargılı bir bakış açısı varmış. Yabancı sınırlamasıyla alakalı. Yani mevcut kuralın devam etmesini isteyen bir tavır sergilemiş ama ya bizde biliyorsun masada herkes tamam der, perde arkasında çıkar. Söylemlerle eylemler değişir. Burada 18 kulüpte imza verir mi? 18 kulüpte federasyona gidip bu kural değişsin der mi? Orada büyük bir soru işareti var. Ve benim aldığım vibe sanki Galatasaray tarafından bu kural değişmeyecek. Biz de artık bu kurala göre oynamak zorundayız. Bu kurala göre planlama yapmak zorundayız.
1: Fenerbahçe tarafında da en yetkili isimlere sordum. Bayağı direniyormuş federasyon bu arada.
0: Evet.
1: Bu konuda onu söyleyeyim. Ama Fenerbahçe diyor ki bu konuyla alakalı olarak kardeşim tamam yani 18'de 18 istiyorsunuz. Adamlar istemiyor. Yani şu anki tabloda rakamları veriyorum. 13 kulüp tamam diyor. 5 kulüpse hayır diyor. O zaman sen çoğunluğa bakacaksın. Yani oradan da bir bastırıyor Fenerbahçe tarafı. Bu oldukça kritik. Galatasaray'ın bir açıklama yapmasını bekliyor musun? Bu biraz da kamuoyu
0: meselesi. Yabancı kontenjanı. Evet, evet. Yok, zannetmiyorum artık daha bu saatten sonra. Yani belki Sayın Başkan bir açıklama yapar ama değiştirebilir mi bu kuralı zannetmiyorum. Galatasaray'ın tek başına tavrı değil artık. 18 kulüp el ele gelecek, bir tavır sergilerse o zaman federasyon geri adım atar. Yoksa Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş belli ki federasyon bu noktalarda biraz inatçı. Çözüm üretmiyor.
1: Galiba şöyle olacak Naci. Bugün bu arada yayına girmeden önce konuştuğumda şu formül bayağı bir ısınıyor. Bunu daha önce Galatasaray mı o formülü götürmüştü? Yani bu artı dördün ikisi evet. 2000 doğumlu ve üstü olsun. Diğeri 2000 kaçtı? 3.
0: Açılımı da şuydu işte 10 artı 2 artı 2.
1: Evet. Sanki olabilir. Biraz oraya iş dönmüş gibi değerlendirmeler de var.
0: Evet. Yani eğer olursa bunu yaklaşık 1,5-2 ay evvel Galatasaray resmi şekilde federasyona başvurarak talep etmişti ama bekleyip görmek lazım.
1: Peki şimdi bir başka mesele Galatasaray'da özellikle tabii transferlerde çok büyük bir hareketlilik olması bekleniyor daha doğrusu. Şimdi Galatasaray'ın eli biraz daha rahat. Sezon geç başlayacak ki geçen haftalarda da bunu konuştuk. Hatta ben geçen hangi yayındaydı hatırlayamadım. Mesela Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki en büyük fark Fenerbahçe'deki bu transfer baskısı meselesi. Bir, yönetim değişti. Erken başlayacak. Vaatler var. Dolayısıyla bu baskın çok normal. Yani yer değiş, bu baskı Galatasaray olurdu. Ama yavaş yavaş benim gördüğüm Galatasaray'da da artık hadi hadi hadi demeler başladı.
0: Evet. Ya Galatasaray'da baskı değil. Çok yoğun bir pres var. Hatta protesto var. Ben son dönemde işte başkana ve yönetime karşı çok sayıda hashtag açıldığını görüyorum. Hatta
1: şimdi şunu sorayım o zaman. Galatasaray bu sezon bonservis harcamadan kiralık oyuncuya mı gidecek?
0: Hayır abi. Yani şimdi ben bunu da anlamıyorum. Galatasaray sadece kiralık oyunculara bakıyor. Bonservis harcamayacak. Abi Bruno Fernandes'in bonservisi var mı? Var. Can Uzun'un var mı? Var.
1: Hani sanki bunlardan mesela vazgeçilmiş gibi.
0: Hayır abi, vazgeçer mi? Ya Galatasaray doğruyu yapmanın peşinde. Şu anda yine birileri yangın çıkarıyor abi. Şimdi Galatasaray, Fenerbahçe ne zaman açıyor abi sezonu? 23 Temmuz. Yanlış hatırlamıyorum değil
1: İlk
0: mi?
1: Resim açı mı söylüyorsun?
0: Aynen 22 ya da 23 ya. Temmuz.
1: 22 mi? 21-22 yani.
0: Ya tamam. Temmuz'un 22'si.
1: 15-16.
0: Beşiktaş 22 Temmuz. Galatasaray sezon başı lig maçıyla başlıyor. İlk Avrupa maçı Eylül'de. Şimdi Galatasaray'ın transfer çalışmaları Hiç mi yok? Abi var tabii ki, çalışıyor. A, B, C, D. Bütün formüller üzerine çalışıyor Galatasaray. 10+4'e de bir göre de bir projeksiyon belirledi Galatasaray. Ama Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimin planlaması şu: doğru zamanda, doğru isme, doğru rakam. Şimdi sen kalkıp, hep anlatıyorum abi, Lucas'ı 2 ay boyunca istedin. 15 milyon eurodan açtılar kapıyı. 6 milyon euroya aldın Lucas'ı. Transfer bir süreçtir. Sen şimdi gidip evet Can Uzun için 60 milyon euroyu masaya koyarsan Can Uzun'u bugün alırsın.
1: İstersen alırsın.
0: Bruno Fernandes için Manchester United masasına 50 milyon euro koyarsan alırsın. Ama Galatasaray başkanı transfer yaparken Galatasaray ve geleceğini düşünerek yapmak istiyor. Doğru rakamları vermek istiyor. Yüksek astronomik rakamlar ödeyip kulübü zarara sokmak istemiyor. Yani orada timing çok önemli. Bunların hepsi bir süreç. Galatasaray Bruno Fernandes'le de görüşüyor. Galatasaray Can Uzun'la da görüşüyor. Galatasaray Leslie'yle de görüşüyor. İşte Galatasaray şimdi John Duran'la da görüşüyor. Yani Galatasaray'ın birçok opsiyon noktaları var. Ama doğru rakamda olduğu an bu işi bitirmenin peşinde.
1: Bir de bu kural meselesi.
0: Yangın çıkarıp bonservis harcamayacak. Abi Galatasaray bonservis harcamadan Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final hayalini kurdurabilecek bir kadro kurabilir mi? Ha şu anda yaptığı ne Galatasaray'ın? Ha bir saniye. Kural yeni çıktı. Bir, Lemina'yı uzatıyorum. Icardi'den haber bekliyorum. Kontenjanım dolu mu boş mu? Bir saniye, bir Icardi'yi bekleyeyim. İki, Davinson'a çok fazla teklif var. Davinson Sanchez'in bir durumu netleşsin. İki, diğer konu, Saray'a teklif var. Acaba Gabriel Saray ile alakalı bir aksiyon alırsa ben orta sahaya bir değil iki tane üst düzey ekleme yapayım. 3. Can Uzun'la Bruno Fernandes'in maliyetini düşürüp hangi matematikte hangi oyuncu daha doğru, ona göre bir karar vereyim. Kısaca ben acele etmeyeyim ve yeni sezon başlamadan önce doğru kadroyu, doğru nitelikte oyuncuları doğru maliyetle kurayım. Şimdi ben burada Galatasaray'ın doğru matematik yaptığı görüşündeyim abi. Hani niye bugün yangın var abi? Niye köy yangına vermeye çalışıyorsunuz?
1: Şu var mı
0: ya abi? Gelirken Şahan Gökbakar'ın paylaşımını gördüm. Ya sevgili Şahan, sen çok iyi, hepimizi güldürüyorsun. Çok iyi bir Galatasaraylısın. Galatasaraylıların hepsi de zamanında o kadar tehlikeli noktalarda aynı bizim gibi Galatasaray'ın haklarını savunduğun için seni çok seviyor. Ama sen kalkıp Galatasaray başkanına, Galatasaray yöneticisine simitçi, kahveci, gazozcu, otelci falan filan diyemezsin abi. Dememelisin ya, bu hakarete girer çünkü. Eleştirebilirsin bak. Eleştirebilirsin ama hakaret olmaz abi. Ki biz sana eğer ki Recep İvedik dersek hakaret olur bence ya. Recep İvedik çok büyük bir tiyatro, film, senaryo, sinemacılıkta karakter. Muhteşem bir olay. Ama sen kalkıp koca Galatasaray kulübüne 5 tane şampiyonluk kazandıran, 2 tane sayın rahmetli, bir kez daha analım, Mustafa Cengiz'in şampiyonluklarında Belhanda'sını, Fegoli'sini, Mariano'sunu, Fernando'sunu getiren, Gomis'i getiren, yani kısaca 7 şampiyonlukta direkt etkisi olan bir Galatasaray kulübü başkanına otelci diyerek bence aşağılamamalısın ya. Olmaz böyle bir şey. Ya da Sayın Abdullah Kavukçu, Osimhen rüyasını, hayaline kim inandırdı abi? Hangimiz inanıyorduk? Sayın Abdullah Kavukçu inandırdı. Sen şimdi biri otelci, biri simitçi. Ne bekliyoruz ki dersen, abi Galatasaray anlamadım, 13. mü oldu? Galatasaray şampiyon bitirdi ya. 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'de 16'ya kaldı. Ve şimdi çeyrek final hayaline, hedefine ulaştıracak bir kadro planlaması içinde. Ama bir sakin abi. Ya Galatasaray elbette ki bonservis harcaması yapacak. Elbette ki takviyeler yapacak. Ama daha Temmuz'un 6'sı, transfer döneminin bitimine tam 2 ay var. Hatta 2 aydan fazla zaman var. Abi transferler nerede? Dursun Özbek istifa, Abdullah Kavukçu istifa, Okan Buruk istifa, Eray Yazgan istifa. Abi ne oluyoruz ya? Evet, baskılama doğru zamanda Galatasaray'ı başarıya götürüyor. Ama bugün o gün değil. Evet, bugün tarih 15 Ağustos olsaydı, 20 Ağustos olsaydı, Galatasaray hiçbir transfer yapmasaydı kesinlikle katılırdım. Hakaretler dışında, eleştiri noktasına. Ama daha bir dakika abi. Bismillah ya. Ve bu kulüp şu anda orta saha transferi için net bir şekilde, sıcak bir şekilde masada. Biraz sonra anlatacağım. İnşallah da olur. İki, yedek golcüsü için masada. Santrafor için. Zaten senin önünde Osimhen. Ya senin bugün var ya bak. Yani yaptıkların, kadroda tuttukların, tutmadıkların, aldıkların, alamadıkların, bunların hepsi bir transfer başarısıdır. Bugün senin Osimhen'i huzur içinde kadroda tutabilmen bile başarıdır abi Galatasaray yönetimi için. Ya bunları es geçiyor insanlar. Yoksa ben kimsenin avukatı falan değilim kardeşim. Ben sadece gazeteci ve Galatasaraylıyım. Benim tarafım Galatasaray. Ne Sayın Dursun Özbek, ne Sayın Abdullah Kavukçu. Ben Adnan Polat'la deydim, Ali Dürüst'le deydim, Abdurrahim Albayrak'la deydim, Haldun Üstünel'le deydim, Ergun Gürsoy'la deydim, Fatih Gökşen'le deydim, Murat Yalçındağ'la deydim, İbrahim Atipoğlu'yla deydim. Çünkü ben Galatasaray dostuyum kardeşim. Ben kimsenin avukatı falan değilim.
1: Şimdi burada özellikle bu transferler meselesi.

0: Yani diyelim ki oyuncu olacaksın sen transfer yapmak için. Şimdi bu kurala göre masaya otursan başka bir hikaye. Olası bir değişikliğe göre yaparsan başka bir hikaye. Aslında hani bu şımarıklığı niye bağlıyorsun peki? Bu şımarıklık bir taraftan yani. Orada öyle ya hakikaten adama da haksızlık ediyorlar yani. Dursun Özbek özelinde söylüyorum yani.
1: Ya ne söyleyeyim, şimdi sen bu 10 artı 4 matematiğine göre bir projeksiyon belirliyorsun ve buna göre yürümek zorundasın. Buna göre bir transfer statüsü belirlemek zorundasın ve bunu yapıyor kulüp. Şimdi birçok oyuncu yazıyorlar genç. Abi gitti Galatasaray birçoğuna. Şampiyonlar Ligi'nde elit kategoride oynayabilecek düzeyde 23 yaş altı oyuncu ya sana çarpı 2 çarpı 3 çekiyor ya da Türkiye'ye gelmem diyor. Buna rağmen doğru matematikle Galatasaray oradan oyuncuyu ikna etmiş durumda. Kim bu isim? Burnley'de forma giyen Leslie. Ve geçen sezon Premier Lig'de çok fazla karşılaşma oynadı. Fransa U21 oyuncusu. Çok önünün açık olduğu dile getiriliyor. Ve Galatasaray ilmik ilmik bir aydır, bir buçuk aydır bu transfer için çalışmış.
0: Oldu mu?
1: Haluk Yürekli vermişti. Kendisine tebrik ediyorum ilk olarak bu haberi. Galatasaray masada teklifini de sunmuş durumda. Sayın Başkan da onaylamış durumda. Ama şimdi Burnley Leslie için daha bir sezon önce Chelsea kulübüne 28.7 milyon euro bonservis ödemiş. Şimdi bu oyuncuları almak kolay mı? Önemli olan abi sen kulüple temasa geçtin. Oyuncuyu ikna etme noktasına geldin. Oyuncuya projeksiyonuna inandırdın. Ve şimdi kendi matematiğinde o paketi, o ayırdığın 60-70 milyon euro doğru yönetmek için formüller üretiyorsun. Diyorsun ki bir sene kiralayayım. Opsiyon maddesi koyayım ve oyuncuyu Türkiye'ye çekeyim. Ya şimdi bunlarla uğraşıyor Galatasaray. Ya Galatasaray sanki ne diyeyim, yan gelip yatıyor Sayın Başkan, Sayın Abdullah Kavukçu. Biz şampiyon olduk, böyle devam edelim mi dediğini düşünüyorsunuz siz. Ya böyle demiyorlar. Ya da Galatasaray işte Temmuz ayında şampiyonluğu kutluyor. Kutlayacak tabii ki abi Galatasaray şampiyonluğu. Ona şampiyonluk için mücadele ediyor. Bırak da 4 yıl üst üste Türkiye tarihinde ikinci kez şampiyon olmuş. Gitsin kutlasın abi başkanıyla. Ama şampiyonluk kutlamasından 3 gün önce ikinci kez transfer toplantısı yapıldı İstanbul'da. Ya ben bunu şımarıklık değil de haksızlık olarak görüyorum.
0: Yani. O transfer toplantısında nasıl kararlar çıktı? Var mı bir karar orada? Yoksa diğer maddelere yavaş yavaş geçeceğim.
1: Aynen, o Leslie konusunda daha geniş pencerede açacağım bilgilerle.
0: Yani başkanın onay vermesini anlatacaksın.
1: Evet, Sayın Başkan'ın onay verdiğini de belirtelim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki daha önce dile getirmiştim. Okan Hoca'nın öncelikli olarak belirlediği 3 tane mevki var. 1- 10 numara pozisyonu. 2, 6, 8, 3, yedek golcü. Yedek golcü John Duran. Al Nasır'la masadasın zaten. Futbolcuyla el sıkıştın.
0: Peki.
1: Orta saha transferi. O kontenjana uyan, yani artı 4'e uyan kontenjanda orta sahadaki hedefin Berlin'de forma giyen Leslie. Anlatayım mı Leslie'yi?
0: Birazdan geleceğim ona.
1: Birazdan mı?
0: Birazdan geleceğim.
1: Aynı zamanda da Lemina ile alakalı bir karar çıkarıldı o gün. Çünkü soru işareti vardı kontenjanın değişmesiyle birlikte. Acaba Lemina ile devam edelim mi, etmeyelim mi? Daha nitelikli, daha iyi oyuncuyu acaba bir tık üstte maliyette bulabilir miyiz diye. Abi alternatifler geldi. Sayın Başkan Hoca, Sayın Abdullah Kavukçu değerlendirdiler. Abi Lemina'nın 2 yıllık maliyeti 7 milyon euro. Diğer alternatiflerin maliyeti ise bonservis ödeyeceği için ya da imza parası ödeyeceği için ya da daha nitelikli oyuncu alabilmen için, yani biraz daha genç Lemina.
0: Artık kaç veriyorsun?
1: Geç. Abi biri 7, biri 20, 25 bandında. O yüzden de Sayın Başkan ve Hoca Lemina ile devam edelim kararını aldı. Okan Hoca'nın da Lemina ile devam etme matematiğindeki görüşü şu. 1. Üst düzey maçlarda çok iyi konsantre olur ve sana 20 karşılaşma en az üst düzey performans verir. 2. Rotasyonda kullanırım. Yedek kaldığında sorun çıkarmaz ve gerekirse hamle oyuncusu yaparım. 3. Sol stoper rotasyonumuz dar. Abdülkerim Bardakçı sadece orada sürekli olarak forma giyiyor. Lemina sol stoperde de çok iyi performanslar sergiledi. Bunun en büyük kanıtı da geçen yıl oynadığı karşılaşmalar. Yani Lemina aynı zamanda sol stoper ihtiyacını da gideren ikinci oyuncu opsiyonu olacak Abdülkerim'in arkasında.
0: Bu Aral Şimşir.
1: Aral Şimşir.
0: Trabzon'a gitti galiba.
1: Çok güzel olay.
0: Ne oldu?
1: Şimdi abi bak. Yani öyle bir yangın çıkarıyorlar.
0: Bu arada yayınımıza beğeni rica edeceğiz.
1: Tabii ki hem...

0: Beyinleriyle.
1: Birazdan süper chatlerde hızlıca geçeceğim. Okuyacağım bazı gelenleri.
0: Aral Şimşir olayının perde arkasına net bir şekilde aktarayım size. Olayın aktörleriyle farklı farklı, hem futbolcu temsilcileriyle hem kulüp yetkilileriyle görüştüm. Şimdi Aral Şimşir konusu daha Dünya Kupası, bak daha Dünya Kupası başlamadan evvel,
1: evet,
0: Galatasaray'ın masasına geliyor. Maliyetleri de ortada. Şunu söyleyeyim, 15 milyon euro Midland kulübü bonservis talep ediyor. Galatasaray kendi içinde bir toplantı yapıyor. Ve nitekim de o toplantı sonrasında o bölgede Yunus var, Sane var, Barış var, Can Uzun'u almak istiyorsun. Ve nitekim de Galatasaray bitirebilecek noktadaydı ama nitekim de transfer zirvesinde karar şu çıkıyor. Zaten burada başrol diye niteleyebileceğimiz önemli karakterler var ve Can Uzun'u transfer etmek istiyoruz. O yüzden Aral Şimşir bizim için bu maliyetlere doğru bir yatırım olmayabilir deniliyor. Nitekim Galatasaray masada yok. Ama Midland kulübü ne yapıyor abi? Trabzonspor masadayken kurnaz bir şekilde bonservis rakamını arttırmak için Trabzonspor'a diyor ki Galatasaray masada. Galatasaray da istiyor bu oyuncuyu diyor. Ve nitekim de Trabzonspor değerli ikinci başkanın ismini. Zeynat mıydı?
1: Zeyyat Kafkas.
0: Zeyyat Kafkas Bey Galatasaray yöneticilerini arıyor. Sayın Abdullah Kavukçu. Sayın Ertuğrul Doğan başkan ve Abdullah Kavukçu'yu arıyor. Galatasaray diyor ki biz masada yokuz. Biz Aral Şimşir transferinde yokuz. İstediğiniz gibi pazarlık yapabilirsiniz. Belli ki Danimarkalılar fiyatı yukarı çekmek
1: bizi
0: için bizim ismimizi kullanıyorlar. Galatasaray'ın ismini kullanıyorlar. Biz Aral Şimşir transferinde yokuz diyor Galatasaray. Yoksa Galatasaray Aral Şimşir'i bitirme noktasında olacak, isteyecek. Trabzonspor telefon ettiği için geri çekilecek. Ya bunun üzerinden bir senaryo üretiliyor. Bunun üzerinden Galatasaray başkanı ve yönetimi hedef alınıyor. Ve istifalar bilmem neler. Ya arkadaş, Galatasaray Trabzonspor masadayken potansiyelli görüp gelecekte katkı alabileceğine inandığı Naga'yı Trabzonspor'un elinden almadı mı
1: arkadaş?
0: Hatta
1: bu kriz oldu orada.
0: Evet. Aran açıldı. Ya şimdi Galatasaray Aral Şimşir'i net bir şekilde istiyor olsa, anlatsa, Trabzonspor telefon açtı diye teşekkürler buyurun sizin olsun der mi abi ya? Der mi? Transfer böyle bir rekabet abi. Böyle bir rekabet. Yani o yüzden Galatasaray'ın Aral Şimşir'le alakalı, bak hatta o transfer toplantısı dedin ya.
1: Evet.
0: Geçtiğimiz hafta, evet, çarşamba günü, evet, yapılan toplantı. Orada zaten Aral Şimşir'in de ismi konuşuluyor. Hayır, yokuz deniliyor abi.
1: Kapatıyorlar konuyu.
0: Masada yokuz deniliyor. Çarşamba günü Galatasaray Aral Şimşir defterini hop kapatıyor. Çöp kutusuna gönderiyor yani. Geri dönüşüm kutusuna gönderiyor abi. Yani Galatasaray masada olsa Trabzonspor'a buyurun alın ben yemedim siz yiyin der mi abi? Ya ama insanlar yani hani diyorlar ya, yanlış anlamayın yani, benzetme yapacağım. Bir deli bir kuyuya taş atıyor abi, kırk akıllı inanıyor. Tabii ki Trabzonspor medyası Trabzonspor'un bu başarısını güzelleme adına Galatasaray'ın elinden aldık. Ya da Galatasaray Trabzonspor'a öncelik verdi. Ha bak şu doğru, bir kez daha belirteyim. Dün akşam hem Zeyyat Bey hem Sayın Ertuğrul Doğan arıyor Galatasaray tarafını. Ama Galatasaray diyor ki...
1: Galatasaray yardımcı olmuş.
0: Ha belli ki Midland bonservis rakamını arttırmak, fiyatı yükseltmek için bizim ismimizi kullanıyor. Galatasaray ismini kullanıyor. Biz masada yokuz. Ona göre pazarlığınızı yapabilirsiniz diyor. Yok geri çekilme, yok Trabzonspor'a jest yapma. Abi jest yapacak olsa Galatasaray. Abi olayı verdi mi sana jest yaparak Trabzonspor kulüp başkanı? Ya da Uğurcan'ı verdi mi jest yaparak? 30 milyon euro verdin ya. Ki Trabzonspor başkanı o günkü toplantıda dedi ki aman beni camiamda topa tutarlar. 36 olarak açıklayayım bunu, stopacı KDV'yi de içine koyayım. Öyle açıklayayım bonservisini. Tamam dedi Galatasaray. Sen bir jest görmedin ki Trabzonspor'dan. Niye jest yapsın yani? Aral Şimşir'den Trabzonspor'un telefonu üzerine Galatasaray niye vazgeçsin abi? O yüzden söylüyorum yani, bunları da belirtmek lazım.
1: Dolayısıyla Aral'la ilgili bir durum mu?
0: Söz konusu değil.
1: Tamam.
0: Dediğim gibi Galatasaray teşekkür ediyor. Aral Şimşir'le ilgilenmiyor. O talep sonrasında ve Trabzonspor'u da söylüyor.
1: Peki. Şimdi en azından bunu tamamladık. Dursun Özbey'in onay sürecine geçelim.
0: Evet.
1: Dursun.

0: Özbek ya da birkaç süper chat'i bakayım istersen
1: tabii
0: müsaadenle.
1: Nasıl
0: Onları da
1: istersin?
0: okuyalım. Çünkü
1: Patron
0: çok sayıda
1: sensin.
0: süper chat vardı. İzleyenlerimize de teşekkürler. Onları da Muzaffer şimdi hızlı hızlı ekrana getirecek. Ben de bunları okuyacağım. Bu arada eksik olmasın izleyenlerimiz. Sağ olun, var olun. Yayınımızı beğenir veya abone olursanız Digifutbol'a çok da memnun oluruz, mutlu oluruz. Şimdi Umut Aydemir.
1: Evet.
0: Bakalım taraftar tepkilerini bastırmak ve taraftarı konsolide etmek için bugün hangi transfer yapmışız? Yaşasın Dursun Özbek.
1: İşte.
0: Yani az önceki meseleden devam ediyor. Evet, devam edelim. Galatasaray'ın futbol aklı eşittir yabancıdır bilmediğinden iki Türk menajerinin eline bakan yönetici Haziran'da 15 milyon euro almak varken ucuzlar diye bekleyip transferin son günü 30 milyona Uğurcan'ı alıp Metiyeler düzülen başkan.
1: Ya bu süreç
0: bayağı tepki var ya.
1: Ya inanılmaz bir tepki. Yani bugün ayın 6 Temmuz. Abi sen geçen sezon şampiyon oldun. Osimhen senin elinde, Uğurcan senin elinde, Lucas'ı senin elinde. Ya Türkiye'nin en değerli kadrosuna sahipsin. Doğru matematiği gütmeye çalışıyorsun. O günkü konjektürde de Uğurcan'ın son gün Galatasaray kapıya dayanıp 15'e değil 30'a almadı. Galatasaray 1,5 ay gerçekleri konuşalım. Ederson'u bekledi arkadaş. Galatasaray Ederson'u bekledi. İstediği rakama düşürmeye çalıştı. Daha sonra düşüremeyince Sayın Başkan Dursun Özbey'in belirlediği maliyetlere onun üstüne dedi ki başkan Uğurcan matematiği daha doğru Uğurcan'a gidip alalım dedi. Bu kadar.
0: İş yaptı mı?
1: Ortada.
0: Peki devam. Dün yeni forma almak için Galatasaray Spor'a gittim. Satın alma opsiyonu kiralama teklif edip 1000 TL önerdim. Garip garip baktılar. Sebebini anlayamadım.
1: Ya hep bir nazire işte.
0: Sayın Ali Naci Bey, Galatasaray Spor'dan kiralık opsiyonu forma alabiliyor muyuz? Galatasaray yönetimine sorabilir misiniz?
1: Bak bu da bak kiralık satın alma opsiyonunu genç oyuncular için uygulamaya çalışıyor.
0: Sen bir şey söyleyeyim bak.
1: 30'ları 40'ları vermemek
0: için. Valla Dursun Özbek.
1: Çok zekice abi. Galatasaray liseden geliyor diyoruz ya. Lise kültürü var. Galatasaray tarafında Galatasaray taraftarında da o zeka ve zekice hamleler var. Teşekkür ediyoruz.
0: Affetmem diyor. Yani sen
1: ama
0: diyor ben de seviyorum.
1: Galatasaray bu da başarı yetiyor da ben sadece fazla dozaja anlam veremiyorum. Yani evet eleştiri çok güzel. Fakat doğruysa abi Galatasaray peki bonservis yatırımı yapıp Can Uzun'u, Bruno Fernandes'i
0: baskı
1: ya da
0: yaptık aldı.
1: Bir oyuncuyu.
0: Baskı yaptık aldı.
1: Konser, değil mi? Kahraman biziz diyorsun.
0: Öyle olur, öyle olur. Baskı tabii yaptık aldılar derler bence.
1: Zaten
0: bu da bir taktik.
1: Katkısı çok ayrı.
0: Bu arada bu yazılanlar tamam da gönülden yani insanlar sonuçta böyle daha iyi gitsin diye.
1: Başarısını istiyor herkes.
0: Ve bir yandan ya biz bu kadar çalışıyoruz. Yani şey bu kadar başarı sağlıyoruz. Para kazanıyoruz. Hala biz niye kiralık bakıyoruz kardeşim? Biraz şey de var bak ben sana söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe neydi? Ake'yi getirdi. Şimdi Greenwood konusunda Fenerbahçe bence ciddi anlamda masada. Yani olursa kimse şaşırmasın. Bu haberler de yılıyor. Biraz aslında o karşılıklı bir şeyi de beraberinde getiriyor Naci. Baskıyı da beraberinde getiriyor.
1: Abi benim tamamdır. Görüşüm, senin rakibin elbette ki kadrosunu Galatasaray seviyesine, senin seviyene çekmeye çalışıyor. Tabii ki daha hızlı olacak. Çünkü maçı 22 Temmuz'da. Ama senin aceleye ihtiyacın yok. Ya aceleye gerek yok. Niye milyon euroları sokağa atsın abi Galatasaray? Galatasaray mali disiplini oturtmaya çalışıyor ve aynı zamanda da dediğim gibi doğru takviyeleri yapacak. Bonservisli transfer yapmayacak dersen Galatasaray yanlış söylemiş olursun. Bonservisli transfer yapacak Galatasaray. İzleyip göreceğiz abi hepimiz. Kiralık satın alma opsiyonu evet belli oyuncular için bu paket daha uygun diye bakıyor Galatasaray. Şak diye 25-30 milyon euro genç oyuncuya vermeyeyim diye. Yani koltuktakiler Galatasaray'ın parasını harcamayı bilmiyor mu abi? Ama Galatasaray'ı düşünüyorlar. Yapmayın ya.
0: Belki. Devam. Kışın çocuklarıma bilgisayar istediklerinde paramızı şimdi harcamayıp en güzelini yazın alırız demiştim. Şimdi para yok diyorum. Sayın Dursun Özbek taktikleri için teşekkürler. Param cebimde yalnız. Acayip ya. Devam. Bir malın fiyatı bellidir. Gece pazarına sadece çürük mal kalır. Taraftar artık yemiyor. Plansızlığın en büyük özeti Lemine ve Icardi beklemektir. 10+4 varken Aral kaptırmak plansızlıktır.
1: Peki ben soruyorum şimdi. Galatasaray Osimhen'i ne zaman aldı? Hı? Transferin son günü.
0: Şey mi söylüyorsun? İlk
1: Galatasaray Icardi'yi ne zaman aldı?
0: Son günlerde.
1: Son günü. Icardi ile Osimhen çürük mal mıydı? Soruyorum. Mesajı soruyorum sadece.
0: Peki.
1: Ya olmaz yani.
0: İyi yerden geldin yalnız.
1: Hayır yani
0: Frankfurt,
1: şu an aklıma
0: Frankfurt'tan geldi. Daha yeni 50 milyon euroya Brown'u sattı Bayern'e. Frankfurt daha yeni 50 milyon euroya Brown'u sattı Bayern'e. Para ihtiyaçları yok. Bence Can Uzun istediklerini para verilmezse satacaklarını sanmam demiş Özbek.
1: Tabii ki tok satıcı.
0: Devam.

0: Ali Naci, ben sırf Sayın Dursun Özbey'e yanılmak için video çektiğini düşünüyorum. Yapmayın etmeyin ya.
1: Ya Sayın Başkan'ın da eleştirdiğimiz...
0: İyi de adamın da bir
1: sezon
0: hakkı...
1: Sezon boyunca var. Bak bir şey söyleyeceğim. Ben Sayın Başkan'ın...
0: Ben Sayın Yavuz'un böyle bir hiç demem. Adamın da bir savunması gereken noktalar var ya, bu kadar da değil ya.
1: Tabii ki Galatasaray değerleri, Galatasaray hakları, Galatasaray'ın parası ya. Galatasaray'ın asedini savunmaya çalışıyor adam.
0: Abi ve adam başarılı mı başarılı
1: mı? Senin şu anda eleştirdiğin adam... Başarılı mı başarılı mı? 7 şampiyonlukta payı var. 7 şampiyon.
0: Hadi o 7'yi sayma, boş ver. Onu deme. Çünkü bu sefer diyecekler ki abartı diyecekler. Ben seni anlıyorum tabii söylediğin şeyi. Mustafa Cengiz'in... Yani Fatih Terim'le gelen Tudor sonrası tabii şampiyonlukta kadroyu kuran oydu. Dursun Başkan orada bir cinlik yaptı. Dedi ben seçimde öne alayım. Baskın seçim yapayım. Baskın seçimine gitti. Eyvallah, tamam. Ama şu an başarısız diyemezsin abi adama.
1: Evet.
0: Yani bu da bu kadar da bence haksızlık olur. Peki devam ediyorum. Şimdi gelelim şu şey meselesine Naci. Icardi meselesi abi. Ölüm tehditleri alıyoruz. Çok acayip bir şey. Olay senden başladı galiba. Menajeriyle konuştun. Menajeri ne diyor? Ama en çok merak ettiğim şey şu. Menajeri sana biz kardeşim kalıyor muyuz, gidiyor muyuz bir şey dedi mi Icardi ile ilgili?
1: Yok, sıfır. Zaten menajeri ben yayındayken 3-4-3 yayınındaydım. Açamadım tabii ki doğal olarak. Orada bir Icardi konusunu konuşmuştuk. Herhalde onu göndermişler. Chat beni aradı. Yayında olduğum için açamadım. Onun üstüne mesaj. Sonra o mesajı yayında okuyup karşılık verdim. Tekrar bir mesaj, tekrar bir mesaj. Şimdi Elio Pino, biz konuşacağımızı ve yanıtımızı Sayın Dursun Özbey'e bildirdik diyor.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Ha.
1: Şimdi Sayın Başkan'ın bir açıklaması var mı? Icardi ile Elio Pino'nun bir açıklaması var mı? Tamam mı, devam mı adına herhangi bir çıkarım var mı? Herhangi bir deklarasyon var mı? Yok. Niye yok? Hani Elio Pino açıklamasında diyor ya, biz Galatasaray kulübüne ve taraftarına olan saygımızdan dolayı sakinliğimizi ve sessizliğimizi koruyoruz. Galatasaray'da Icardi'ye olan saygısından dolayı Sayın Başkan şu an sessizliğini koruyor. Icardi'nin kontratı bitti değil mi? Sözleşmesi bitti. 30 Haziran itibariyle. Teşekkürler Icardi gibi bir paylaşım gördük mü? Demek ki Galatasaray'da Sayın Başkan Dursun Özbek de Icardi'ye aynı tavırla geliyor. Aynı yaklaşımla geliyor. Ama aynı samimiyette mi? Orası soru işareti. Neden bunu söylüyorum? Şimdi Galatasaray'ın aslında Icardi'ye önerdiği kontratın gerçek noktası şudur. Bir yıllık kontrattır o kontrat. İki yıllık değil.
0: Çünkü opsiyon yok.
1: Bir artı bir yıllık kontrat.
0: Ha, bir artı bir.
1: Artı bir başarı opsiyonuna bağlı. Mesela Icardi neden oynama garantisi istediği haberleri çıktı? Çünkü o artı biri tamamlamak için. Mertens o artı biri kabul edip geldi. Neden kabul etmiyorsunuz Elio Pino? Mertens sıradan bir futbolcu muydu? Mertens Napoli efsanesi olarak Galatasaray'a geldi. Bir artı bir yılı kabul etti. İlk yıl oynadı ve ödülünü de sahada forma giyerek aldı ve kontratı uzadı. Sonra hatta artı bir daha uzattı Galatasaray Mertens'e. Ama siz oynama garantisi isteyerek bir anlamda Galatasaray'ı baskılamaya çalıştınız. Sayın Başkan da dedi ki ben böyle bir garanti veremem. Aradan kaç gün geçmiş Aydın? 50 gün geçti. 50 gün.
0: Öyle mi?
1: Ne evet var, ne hayır var. Aslında Mauro Icardi Elio Pino üzerinden 2 yıllık kontrat arayışında. Bir yerden 2 yıllık iyi maliyette, yani iyi sözleşmeyle bulsa imzayı atacak. Ama şu anda kenarda Galatasaray 1 yıllık kontratta garantide. Peki Galatasaray takımı 7 Temmuz'da sezonu açıyor yarın. Kemerburgaz'da oyuncular gelecek, sağlık kontrollerine girecek. Mauro Icardi uçağa bindi mi? Eğer Galatasaray'da kalacaksa. Yok, hayır. Tatiline devam edip evet derse de mesela, bak burada Sayın Başkan'ı eleştireyim. Sayın Başkan Dursun Özbey'in bence Icardi konusunda net bir tavır sergilemesi lazım. Arkadaş bugün 7 Temmuz. Ben sezonu açıyorum. Elio Pino var mısın yok musun? Bir hafta içinde. Burası Galatasaray. Önce Galatasaray demesi lazım bence Sayın Başkanım.
0: Bu Elio Pino'ya, yani Icardi'ye bugüne kadar Inter'de oynadı, Paris Saint Germain'de oynadı. Esas kulüpler bunlar diyebiliyorum.
1: Barcelona altyapısı çıkıştı
0: zaten. Altyapısı ama yani yıldız olması Inter ve Paris Saint Germain. Mesela buralarda aynı hikayeyi yapabilmiş abi bu adam.
1: Yapabilir misin abi?
0: Ha, buraya ne yapıyorsun yani? Burada şöyle bir şey yapıyorlar. Bence çok açık. Yani ben Elio Pino'nun, yani menajerinin şeyini okudum geçen. Hatta story'yi okudum. Şimdi burada bir kamuoyu yaratmak.
1: Tabii ki abi. Galatasaray taraftarına saygımızdan. Ya arkadaş, Galatasaray taraftarı için de önce Icardi değil. Önce Galatasaray ya. Icardi Galatasaray'ın çok büyük bir değeri. Bir kez daha söyleyelim. Efsanesi. Burada hiç kimse Icardi'nin imajını zedelemek için herhangi bir şey yapmıyor. Burada herkes Galatasaray'ı, önce Galatasaray'ı düşünüyor, sonra Icardi'nin kararını bekliyor. Ve Elio Pino şöyle söylüyor bana. Mahkemede görüşürüz. Bütün yayınlarda söylediğim olay bu. Peki dedim, görüşürüz.
0: Sana mı diyor?
1: Evet evet. Dava açacaksın. Görüşelim dedim. Aynen, dava açsın. Mahkemede görüşürüz dedim. Buyurun. Çünkü benim yaptığım eleştirilerde ne var abi? Sadece eleştiri var. Yorum var. Gerçekler var. Tehdit yok. Hakaret yok. Saygısızlık yok. Ben soruyorum abi işte. Tek sorduğum bu. Var mısın yok musun abi? Bunun karşılığını ver. Tamam mı, devam mı? Oynayacak mısın? Ve Eliopin'e şöyle karşılık vermiş. Neden mi söyleyeyim demiş. Senin yaptığın yorumlardan dolayı Galatasaray taraftarı bizi ölümle tehdit ediyor. Ölümle tehdit ettiklerine dair mesajlar var. Bunu da mahkemeye sunacağım. Galatasaray taraftarı Icardi'yi ölümle mi tehdit edecek ya? Ya siz nereye oynamaya çalışıyorsunuz?
0: Bence karşı propagandanın önüne geçmeye çalışıyor.
1: Ya inanılmaz. Ya neye oynamaya çalışıyorsunuz? Yani 3 yıl boyunca aşkın olayımı çalan, hiçbir futbolcuya göstermediği saygıyı ve sabrı gösteren Galatasaray taraftarı Icardi'ye karar vermediği için henüz ölümle tehdit edecek. Ya yapmayın Eliopino. Yani bizim yerli, yabancı, birçok yabancı işte oyuncu temsilcisi, menajer dostumuz var. Bu şekilde zaten sizin iletişim başarısızlığınızdır bu. Icardi'nin durumu. Eğer ki Mauro Icardi gibi bir marka 45 gündür Galatasaray'a dönmediyse, Galatasaray kulübünden daha iyi bir kontrat alamadıysa free oyuncu pozisyonundayken, bu sizin başarısızlığınızdır. Bunu kabul edin abi. Ben burada hakaret ediyor muyum abi?
0: Hayır canım.
1: Görüşümü dile getiriyorum.
0: Abi Icardi Galatasaray'a, git mahkemeye. Icardi Galatasaray'a bir yük mü değil mi? Bence yük.
1: Yük şu anda.
0: Bence yük.
1: Gerçek. Mesela orada eleştiririm Sayın Başkan'ı. Galatasaray'da eleştiri kültürü vardır. Bence Sayın Başkan'ın burada bir tavır koyması lazım. Icardi'ye bir deadline vermesi lazım. Arkadaş sen bana 17-15 Temmuz'a kadar artık geri dön. Cevabını ver.
0: Ya burada oyuncunun da iyi niyetli olması lazım. Kendi durumunun farkında olması lazım.
1: Zaten Icardi'nin Galatasaray taraftarı nezdinde tekrar aşkın olayımı doya doya gönülden söylemesi için Icardi'nin de o özveriyi, o disiplini, o mesajı vermesi gerekiyor. Nasıl olur o? Kemerburgaz'a gelirsin, bütün kampa katılırsın, hazırlık maçlarında oynarsın, çalışırsın. Tatil yapmazsın ama çalışırsın kalacaksan, o zaman seni Galatasaray taraftarı iyi ki geldin Mauro Icardi diye karşılar.
0: Şu, belki aynı örnek olmayacak ama bir niyet göstergesi bakımından bir çok kısa bir olay aktarayım mı? Bu Mert Hakan meselesi. Dün biliyorsun Fenerbahçe açıkladı.
1: Evet.
0: Dedi ki biz oyuncuyla, bu arada hani çalışıyorsa sen de bir paraya tabi olmalı, sigorta primi ödüyorsun. Bir asgari ücrete anlaştı. Bu arada olay net öyle. Ben daha önce Fenerbahçe'nin oyuncuyla anlaşacağını söylemiştim kendi yayınlarımda. Hatta ben bunu Aziz Yıldırım'a sormuştum. Demiştim ki Sayın Başkan, bu Mert Hakan'la ilgili ne yapacaksınız demiştim. O da şunu söyledi. Dedi ki ya bu adam tamam böyle bir badireler atlattı falan. Gelip dedi şunu söylüyor yöneticilere. Yani ben kalmak istiyorum Fenerbahçe'de. Para da istemiyorum. Yani zaten hani bir yük oldum buraya. Biz de diyor bu durumda. Hı. Adama hani sonuç itibariyle oynayamayacak bir süre. Tamam demiş. Yani bu durumda bize hani bir vefa gösterelim. Karşılıklı iyi niyet var. Kontrat uzatıldı. Bu arada para almayacak yani. Tamam mı? Icardi para almayacak demiyorum. Galatasaray iyi de bir sözleşme önermiş ama bu mesele biraz da iyi niyet meselesidir ya.
1: Tabii canım.
0: Sen söylüyorsun işte. Icardi'ye önerilen para bir başka kulüpten önerilseydi eğer. Icardi bana da bunu öneriyor. Şuradan bir artı bir daha verin der miydi, demez miydi?
1: Tabii ki diyecekti. Tabii ki diyecek. Ya bak burada Eliopino'yu da suçlamıyorum. Tabii ki oyuncu temsilcisi kendi futbolcusunun haklarını korumaya çalışacak.
0: Tamam, bu karşılıklı iyi niyet meselesi.
1: Ama aynen bahsediyorum. Öyle. Karşındaki kulüp de Galatasaray. Yani şimdi biraz önce dediğim gibi abi, eğer ki bu konu para değil bu arada. Ben ilk günlerde de söyledim. Icardi'nin olayı para değil. Para pazarlığı yapılmadı zaten Sayın Başkan'la yapılan görüşmede.
0: Ne istiyor Icardi?
1: Konu sadece artı birin kaldırılmasını istiyor. Ya da oynama garantisinin verilmesini istiyor. Ya da 2 yıllık direkt kontrat istiyor. Anladın mı? Olay bu.
0: Abi nasıl oynama garantisi vereceksin?
1: Olay bu. Ben de onu söylüyorum
0: ya
1: zaten.
0: Ya bir şey soracağım sana.
1: Mert Ertz bunu kabul edip geldi. Sen Galatasaray'ı çok seviyorsan abi, kabul eder, çıkar, oynarsın.
0: Şeye, oynama garantisi meselesi var ya Naci. Bir sorun var. Oynama garantisi Galatasaray Icardi'ye verirse Osimhen ne der?
1: Efendim?
0: Galatasaray Icardi'ye oynama garantisi verdi
1: abi,
0: mesela.
1: Verebilir mi?
0: Osimhen ne der mesela?
1: Ya zaten Galatasaray bunu vermez. Osimhen, yani Osimhen'in bir şey diyeceğini düşünmüyorum ben. Açık söyleyeyim. Hani burada karşı çıkacağını vesaire falan.
0: Tamam, diğer oyuncular ne der? Etmiyorum.
1: Niye vermez biliyor musun?
0: Niye versin
1: bak,
0: ki?
1: Okan Buruk dahi, bak sevgili Okan Buruk 3-4-3'te hocayla röportaj yaptık. Ne demişti orada? Icardi oynadı.

0: oynadıkça ısınan, oynadıkça motive olan ve oynadıkça daha iyisini yapan ve sadece de sahada kaldıkça mutlu olan bir oyuncu. Ancak bugünkü Galatasaray şartlarında bunu yapabilir mi? Dedi ve bıraktı, soru işareti koydu oraya. Bu oynama garantisi Okan Buruk verebilir mi?
1: Vermez. Can Uzun.
0: Evet.
1: Nedir abi Can Uzun'da son
0: abi
1: durum?
0: Can Uzun. Galatasaray'ın.
1: Bu arada birazdan Leao.
0: Yok, Leao değil. Leslie sonra Leao.
1: Ona da geleceğiz.
0: Evet. Evet. Şimdi Can Uzun konusu. Galatasaray çok uzun süredir Frankfurt kulübüyle de Can Uzun'un ailesi ve temsilcisiyle de görüşüyordu. Şimdi Frankfurt kulübü zaten tok satıcı rolünde. Son yıllarda çok yüksek bedelli satışlar yaptıkları için Galatasaray dedi ki hiç bize gelmeyin. Can Uzun'un kontratında serbest kalma bedeli var. Fesih bedeli 60 milyon euro. Onu ödeyin, oyuncuyla anlaşın, alın dedi. Şimdi Can Uzun'un ailesi çok hasta düzeyde çok iyi bir Galatasaraylılar. Ve bu Galatasaray için çok büyük bir artıydı. Ama Galatasaray Dünya Kupası sırasında milli futbolcunun, daha önce de anlatmıştım ben bunu, konsantrasyonunu, motivasyonunu bozmamak için Can Uzun'la direkt olarak temasa hiç geçmedi Galatasaray. Hiç direkt iletişim kurmadı. Turnuva bittikten sonra da bu iletişimler ve girişimler yapıldı. Ve Can Uzun Galatasaray'a Frankfurt'la anlaşırsanız okeyim dedi. Ben gelirim Galatasaray'a dedi.
1: Tamam.
0: Şimdi süreç nereye gidecek? Galatasaray Frankfurt kulübüyle bonservis pazarlığına oturmaya çalışıyor. Ama dediğim gibi bu 2-3 haftadır söylüyorum ya, Can'ın soyadı gibi uzun bir süreç. Bu direkt olacak o iş değil. Ha şimdi Galatasaraylar şuna mutlu mu olacak? Galatasaray gitsin Can Uzun'a masaya 60 milyon euro koysun. Oyuncu nasıl olsa gelmeye hazır. Ya da masaya 50 milyon euro koysun. İyi bir iş mi bu şimdi? Abi Galatasaray
1: 75'i Osimhen aldın. Baremi olacak yani, 75'i Osimhen aldın sen.
0: Abi ama Osimhen'i aldın da Türk futbol tarihinde bir tane var. O da başarılı bir operasyon. Niye? Sen çünkü bugün 75'i aldığın Osimhen için 120 milyon euro teklif alıyorsun, hayır diyorsun.
1: Mevzu da zaten o yüzden onu söylüyorum. Yani Osimhen'e 75 verildi ya, bu en yüksek barem ya. Şimdi dolayısıyla bir oyuncuya 60 verildiğinde ya bu Osimhen mi ki bu kadar para veriliyor muhabbeti yarın döner. Olmaz demiyorum. Bunlar olur. Bu tartışmalar yaşanır. Seni desteklemek için söylüyorum.
0: Tabii ki Can Uzun içinde Galatasaray Frankfurt'la görüşecek. Hiç temaslarını koparmış durumda değil. Bir anlamda orada oyuncunun da Galatasaray'a olan ilgisi, oyuncunun da Galatasaray'a olan isteği sonrasında Galatasaray bu rakamları 40-45 bandına çekmeye çalışacak. O matematikte de Galatasaray doğru ödeme planıyla Can Uzun'u kadrosuna katmak istiyor. Futbolcu tarafında herhangi bir problem yok, onu söyleyeyim. Yani Can'ın Türkiye'ye gelmekle alakalı, Galatasaray'a gelmekle alakalı,
1: evet,
0: bir soru işareti taşımadığını özellikle belirtmek istedim. Yani Can Uzun'la Galatasaray Frankfurt'ta el sıkıştığı gün anında anlaşır.
1: Peki gelelim, neydi? Leslie transferi.
0: Leslie.
1: Evet, nedir abi? Bu da son
0: evet,
1: durum.
0: Leslie
1: koşulları neye dursun olacak, neye onay verdiğini evet,
0: Galatasaray'ın çok uzun süredir takip ettiği, scout ekibinin sunduğu, raporladığı, Okan Hoca'nın beğendiği ve gizli yürütülen bir transfer operasyonu. Yaklaşık 1,5 aydır Galatasaray bu futbolcuyu bir anlamda Türkiye formülüne, Galatasaray'a, Şampiyonlar Ligi artısıyla birlikte ikna etmek için çok yoğun bir evet, çaba harcamış durumda. Hatta oyuncuyu getiren de Şelay'ın menajeri görüşmeleri hı, yürütüyor. Roland Şelay'ı Galatasaray'a getiren menajer.
1: Piyasa değeri bu arada 22 milyon euro görünüyor.
0: Ya futbolcu geçen yıl Chelsea'den 28.7 milyon euro transfer yapmış. Fransa U21 oyuncusu, ön libero ve 1.90 boyunda. Size'ı da çok iyi. Ve Galatasaray'a gelirim demiş durumda Leslie. Şimdi Sarı Kırmızılı Kulüp, Sayın Başkan Dursun Özbey'in de yapılan toplantılar sonrasında onay verdiği bir teklifle gitti Premier Lig ekibine. 2 milyon euro kiralama ücreti ve artı satın alma opsiyonu. İngilizler tabii ki bonservis yatırımı yaptıkları bu oyuncu için dediler ki eğer ki istiyorsanız 25 milyon euroya veririz. Galatasaray onun üzerine, bak şimdi konudan konuya atlıyor gibi olacağım ama mesela Nolanka da doğru formülle aldı Galatasaray. Aspiria'yı da öyle aldı. Katkı da aldı Nolanka'dan.
1: Özellikle
0: ama bugün
1: aldı.
0: İyi ki kiralık almışım diyor mesela. Hani taraftarlar T'yi alıyorlar ya bu kiralık satın alma opsiyonlarını. İyi ki kiralık almışım diyor.

0: Oğlan kalsaydın bugün kontenjanın doluydu. Hareket edemiyordun. Icardi ile dahi devam edemiyordun mesela. Hani bir de buradan bakalım arkadaşlar. Şimdi tabii ki futbolcu da genç yaşta olduğu için Galatasaray potansiyeline inanıyor. İş yapacağına da inanıyor. Okan Hoca da onay vermiş durumda ama Galatasaray diyor ki kiralık satın alma opsiyonu gidelim. Pat diye 25 milyon euro bağlamayalım buraya diyor. Daha sonra da Burnley'nin bu dönüşü sonrasında Galatasaray orada aynı Noelang transferinde olduğu gibi kiralık artı satın alma opsiyonu koydu oraya. O da yaklaşık 20 milyon euronun biraz daha üstünde. 2 artı 20 diyelim. 2 artı 20'lik bir paketle gitti Galatasaray Burnley kulübüne. Totalde 22 milyon euroluk paket. Oraya da şunu söylüyor Galatasaray. Belli bir oynama baremi olsun. O oynama baremini futbolcu sağlarsa, tamam mı? Eğer futbolcu bunu sağlarsa oynamaya bağlı opsiyon maddesi koyalım. Futbolcu bunu sağlarsa ben zorunlu olarak alayım oyuncuyu. Yani atıyorum 25 maç oynadı Galatasaray 22 milyon euroyu 20 milyon euroyu sezon sonunda verir ve Leicester'i kadrosuna katar. Şimdi bu formül üzerine Burnley kulübüyle Galatasaray görüşmelerini yürütüyor. Hedefi de futbolcuyu buraya çekebilmek. Çünkü Fransız oyuncunun Galatasaray potansiyeline çok inanıyor. Ve bu oyuncu için de temaslarını sürdürüyor. Dediğim gibi aynı Noelang'da olduğu gibi kiralama artı oynamaya bağlı opsiyon maddesiyle zorunlu değil. Oynamaya bağlı opsiyon maddesiyle Galatasaray'ın haklarını bir anlamda ön planda tutarak Galatasaray kiralık artı satın alma opsiyonu formülüyle Leicester'i kadrosuna katmak istiyor. Aynı John Duran'da olduğu gibi. Ama bence bu Galatasaray'ı düşünen bir tavır. Sen git Leicester'e 25 ver. John Duran'a git 15 ver. O zaman mı kahraman olacak Galatasaray yönetimi? Ama
1: tabii ki
0: şimdi
1: değil.
0: bu formülün tiye alınması üzücü. Galatasaray bonservisli. Bak Galatasaray o marka, Galatasaray o çilek transferini yapacak. O bonservis bedelini harcayacak. Yani hemen bir köyü yangına vermeyelim arkadaşlar.
1: Peki. Leo.
0: Rafael Leao son dönemde çok fazla ismi Galatasaray ile anılıyor. Bir kere Galatasaray kanat takviyesi yapacak. Ama öncelikli olarak biraz önce anlattım ya belirlediği mevkilerden biri değil. Galatasaray Noelang'ı aldı. Çok da güzel katkı aldı değil mi? Kiralama formülüyle aldı. Şimdi bazı oyuncular kulüplerinde düşünülmez. Özellikle top seviyedeki kulüplerden bahsediyorum. İstediği teklifleri alamaz. Ve Ağustos ayının son haftasında o pazara düşer, o havuza düşer. Icardi böyle olmadı mı? Osimhen farklı sebeplerden dolayı böyle olmadı mı? Rafael Leao da Galatasaray'ın o pazarda hayal ettiği, o pazara, o havuza düşerse hamle yapar, kiralık olarak getiririm. Risk de almam, kafam da rahat olur. Yıldız bir futbolcu çekmiş olurum diye düşündüğü bir isim. Icardi de kiralıkla başladı. Osimhen de kiralıkla başladı. Noelang da kiralık geldi. Bunları lütfen unutmayın.
1: Model bu.
0: Evet. Leao için model bu. Yani Galatasaray gidip Rafael Leao için masaya oturup bonservis pazarlığı vesaire filan yapmaz. Onu söyleyeyim.
1: Peki. Transferde gitmesini beklediğin bir oyuncu var mı Galatasaray'da?
0: Vallahi gitmesini beklediğim yani zaten flash yani ana planın parçası olan isimlerden sadece şu an Davinson Sanchez çok iyi teklif alıyor. Osimhen'in gitmek gibi bir düşüncesi yok onu da söyleyeyim. Osimhen hatta bundan 3 gün evvel tabii 4 gün evvel hocayla da konuşmuş, kulüp yetkilileriyle de konuşmuş, transferler hakkında bilgi almış, çalışma planıyla alakalı, kamp programıyla alakalı bilgi almış.
1: Yarın başlıyor mu Osimhen?
0: Victor Osimhen biraz daha rötarlı gelecek. Zaten yarın sağlık kontrolleri başlayacak. Etap etap oyuncular sağlık kontrollerine girmeye başlayacak. Yani kısaca Victor Osimhen o projeksiyonun net içinde, her yerinde. Yani Galatasaray'a olan aidiyeti parayla pulla ölçülecek düzeyde değil.
1: Planlamada var yani Osimhen.
0: Topa girer Osimhen. Anlatacağız, konuşacağız bunları da.
1: Ne zaman?
0: Ama yani Victor Osimhen'in
1: ne zaman
0: ayrılmayı düşünmediğini ve Galatasaray'da kalacağını söyleyeyim. Peki. Doğru zaman gelince.
1: Tamam, şu süper chatlere bakalım.
0: Tabii ki. Ha buradan şunu da söyleyeyim.
1: Söyle abi.
0: Geçeyim mi? Yani daha Ödegaard'ı söyleyeyim istiyorsan.
1: Söyle tabii.
0: Şimdi Ödegaard çok konuşuluyor. ama Ödegaard Galatasaray'ın transfer listesinde yok. Yani o çok iyi bir futbolcu, Norveçli oyuncu ama Galatasaray'ın işte Arsenal kulübüyle görüştüğü, Ödegaard'la temasa geçtiği falan bunlar doğru değil. Galatasaray'ın hedefleri arasında Ödegaard yok, onu söyleyeyim.
1: Peki. Gelen çok sayıda süper chat geldi. Onları da hızlıca okuyayım. Son dakikaya kadar bekleyip 36 milyon vermişlerdi.
2: Tamam.
1: Tabii dümdüz şeye bakıyor. Yani Uğurcan'la ilgili hikayesi var ya, onu söyleyeyim.
0: 27,5 artı 2,5 gerçeği 30 milyon euro. Ama bugün Uğurcan'ın performans sonrasında sezon boyunca bonservis bedelini konuşan bir kişi oldu mu?
1: Başarısı olsa konuşsun.
0: Keşke Ederson'u alsaydık diyen oldu mu? O zaman
1: olmadı.
0: Abi.
1: Aydın Bey, Ali Naci neden bu kadar sinirli? Olay ne?
0: Ali Naci niye bu kadar sinirli? Ali Naci çünkü 4 yıl üst üste şampiyon olmuş.
1: Bir sinirli misin ya?
0: Kulübüm. Ya sinirli değilim. Sadece
1: ayıp ediyorlar diyorsun.
0: Reaksiyon. Ya ayıp da, ya olur mu öyle şey? Ayıp demiyorum da, ya biraz haksızlık edildiğini düşünüyorum. Peki. Ya. Şimdiden yangına vermenin bir manası yok.
1: Devam edelim. Direkt Lig 11'de Okan Hoca'nın oynatmayacağı oyuncunun yıllık maliyeti 10 milyon euro olmamalı. Dursun Başkan haklı bu konuda. Şey konusu. Icardi konusu. Ile ilgili yazmış.
0: Ama Dursun Başkan haklı bu konuda diyor.
1: Dursun Başkan haklı bu konuda diyor.
0: İyi de direkt
1: Yo, Okan hani Hoca'nın oynatmayacağı son... bir daha gelsene.
0: Icardi'ye ben kontratı veren kim abi?
1: Direkt Lig 11'de Okan Hoca'nın oynatmayacağı oyuncunun yıllık maliyeti 10 milyon euro olmamalı. Dursun tamam.
0: Bence burada...
1: Yani bu parayı vermeyerek Dursun Özbek haklılık doğru yapıyor diyor bence.
0: Tamam, bence 5 milyon euro da çok iyi Mauro Icardi'ye.
1: Çok iyi ya, sen ne diyorsun? Ey Galatasaray renktaşlarım, yönetim bonservisi adam gibi transfer yapana kadar forma, ürün falan almayın. Bakın ne halleri varsa, bırakın ne halleri varsa görsünler.
0: Çok İyi günde diyor. Kötü günde diye bir kavram bilir misiniz? Yani ben o kıyısından köşesinden yetiştim Galatasaray'ın o dönemlerine, ama Galatasaray'ın uzun uzun yıllar şampiyon olamadığı sezonlar oldu.
1: Fenerbahçe taraftarı bayağı sabırlı yalnız.
0: Yani abi yapmayın, gözünüzü Vallahi. Seveyim ya. Şu mesaj hiç sağlıklı değil ya. Yapmayın ya.
1: Peki devam. Aral Şimşir hikaye, taraftarı kaliteli ve lider vasıflı bir 10 numara istiyorum. Bir sezon daha çakma 10 numara denemeleri istemiyoruz.
0: Yani şimdi bak. İşte Aral Şimşir'den dahi fırtına koparılıyor abi bir gündür Galatasaray'da. İşte doğruları anlatmaya çalışıyorum. Ama sonra kalkıp yönetimin adamı diyor. Ya arkadaş, siz benden doğruları duymak istemiyor musunuz? Konunun muhataplarıyla, konunun aktörleriyle, konunun başrolleriyle, Galatasaray başkanıyla, Galatasaray yöneticisiyle, oyuncunun temsilcisi, tabii konuşacaksın abi. Bunları söyleyeceksin. Aral Şimşir için Galatasaray masada değildi. Galatasaray o defteri günler öncesinden, haftalar öncesinden kapatmıştı. Trabzonspor'a hediye eder mi ya Galatasaray istediği şeyi? Galatasaray Can Uzun konusunda, Galatasaray Bruno Fernandes noktasında. Bunu istiyor Galatasaray.
1: Devam. 10 numara transfer durumu artık netleşti mi? Kim gelecek?
0: Ya zaten hep söylüyoruz ya, Bruno Fernandes de Can Uzun oranın en fazla istenilen
1: adamı.
0: Galatasaray'ın talepkar olduğu isimler bunlar. Ama Bruno Fernandes ne diyor abi Manchester United? Şu anda diyor 50 milyon euro. Bruno Fernandes kupadan sonra konuşalım. Benim Manchester United'da kazandığım para 12 milyon pound diyor. Ona göre bana bir değerleme biç diyor.
1: Evet.
0: Şimdi o yüzden Galatasaray Can Uzun artısını eksisini alacak. Frankfurt'un en son düşürdüğü bonservis rakamını koyacak. Onun altına aynı Uğurcan Ederson kıyaslamasında olduğu gibi Can Uzun'un yıllık maliyetini koyacak. Diğer projeksiyona da Bruno Fernandes'in yıllık ücretini, Manchester'ın talebini koyacak.
1: Ona göre karar verecek.
0: Bakıp bir karar verecek. Ama süreç içinde, bugünden yarına değil, belki bir aylık süre zarfında rakamı aşağı çekebilmek adına elinden gelen mesaiyi harcayacak aslında.
1: Peki, devam. Transfer gelecek bekleyeceğiz ama Mertens etkisi yapacak bir futbolcu alınması şart. Konuşulan isimlerin hiçbirinde bu etkiyi göremiyorum.
0: Vallahi
1: demiş.
0: Ben Bruno Fernandes'te bu etkiyi görüyorum. Ben Can Uzun'da bu etkiyi hayal edebiliyorum. Bak direkt görüyorum demem. Hayal edebiliyorum.
1: O Can Uzun hikayesi de şey işte, yerli olması bakımından bu büyük özellikle bu kuralda başka bir alanı da beraberinde getiriyor.
0: Tabii.
1: Onu da bu arada ekleyelim. Cevap veriyorum. Osimhen 100 yılda bir gelir. Maalesef o da yönetim şansıdır. Her sene Osimhen bulamazsın. Ekstradan 75 milyonluk topçuyu 80 almak marifetse, Galatasaray'ın parasıyla onu ben de yaparım.
0: Keşke yapsaydın canım kardeşim. Galatasaray'a çok büyük bir katkı sağlamış olurdu.
1: Belki devam
0: edelim. Bak
1: edelim.
0: Bu da ayrı. Yani Osimhen hayaline inandı Galatasaray. Arkasından gitti.
1: O fırsattı diyor.
0: Abi aldı geldi. Oyuncuyu ikna etti. Kulübü ikna etti. Ben de alırdım oldu. Allah Allah.
1: Devam. Acaba Osimhen satın alma opsiyonu, kiralık teklif gelse ne tepki verirler? Günün sonunda Trabzonspor'a 40 milyon euroya bayılıp olay alacağız.
2: Devam.

0: Abicim istemiyor taraftar. Icardi'yi istemiyoruz demiş bir başka dinleyenimiz, izleyenimiz. Devam edelim. En büyük camia izliyoruz ama 35 yaşındayım. Hangi yönetim olursa olsun bir transfer döneminde rahat geçirdiğini hatırlamıyorum. Diken üstünde hep.
1: Ama hep şampiyonluk var mı? Başarı var mı? Belki de başarıya götüren nokta
0: transfer
1: bu.
0: İnsanları mutlu ediyor.
1: Abi bir de bir şey söyleyeceğim. Aydın bak şimdi. Hep diken üstünde diyor ya.
0: Evet.
1: Abi Galatasaray geçen yıl Haziran'ın 10'unda Leroy Sané'yi Türkiye'ye indirdi. Almanya milli takımının 10 numarası, Bayern'in 10 numarası, Bayern'in devam etmek istediği oyuncuyu Galatasaray İstanbul'a indirdi. Free oyuncu pozisyondayken kontrat imzalattı. Hatırla Bayern Münih'in futbolcuları ne alakası hani Türkiye falan açıklamalar yaptı. Abi her sene diken üstünde.
0: Bir de Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'ye gelme durumu da vardı bu arada. Yani onlar da masadaydı. Onu da söyleyeyim.
1: Ya onu da bu yönetim yaptı. Yani lütfen bunları unutmayalım arkadaşlar. Bu arada Leroy Sané de çok motive, çok konsantre. Aynı Osimhen gibi. Sürekli olarak iletişim halinde. Leroy Sané de bana göre bu sezon çok farklı işler yapacak. Ben kısa kısa kalanları söyleyeyim mi? Bilgi var mı daha Süper Chat?
2: Bayağı var.
0: Var var. Onları hızlı hızlı okuyayım.
1: Tamam.
0: Onları başka pakette değerlendirebilirim yani. Başkan divanda, başkan divanda eşik atamaz.
2: Atlamanın senesinde.
0: Başkan divanda eşik atlamanın senesindeyiz. Herkes büyük düşünsün ve destek olsun derken bugün transferde vites küçültmesi insanları isyan ettiriyor.
1: Bir şey soracağım sadece. Şimdi Sayın Başkan'ın transferde elini küçülttüğü, vites küçülttüğüne dair resmi bir açıklaması var mı? Bunu soruyorum önce.
0: Yok da işte abi oraya gitmiş Naci.
1: Arkadaşlar lütfen.
0: Peki devam edelim. Daha Kaan Günay kalıyor mu da belli değil. Aral için 40 milyon dendi. 12'ye mis gibi kanat kaçırdık. Bitik oyunculara ısrarlı sözleşme yenileniyor. Ne gelen var ne giden. O halde cimbom için yangın vakti. Acayip ya.
1: Yangın
0: tayfı. Şey söyleyeyim mi? Şaşkınım benden Hacı. Hı? Şaşkınım bende. Abi çok fena yürüyorlar Galatasaray Başkanı'na. Kaan Ayhan ve Ahmet Kutucu'yu gönderip yerine Salih Özcan ve Aral Şimşir'i almayı bile akıl edemeyen insanların taraftarın gücü ve desteği üzerinden saltanat sürmeye devam ediyorlar.
1: Şimdi Salih Özcan güzel mesaj. Salih Özcan Galatasaray'a da teklif edildi ama o bölgede Galatasaray'ın çok fazla oyuncu opsiyonu olması sebebiyle düşünülmedi. Onu da söyleyeyim.
0: Kazanalım. Aslan Galatasaray diyoruz tamamen. Tamam seviyoruz, sevdik Icardi ama Brezilya dizisinde çevirmek nedir? Ya bir yönetici de çıkıp bir şey desin, noktayı koysun. Bu doğru yalnız.
1: Katılıyorum %100. Yani. Sayın Başkan Dursun Özbey'in gerekirse yarın sezon çalışında bence bu konuyla alakalı
0: Icardi'yle
1: masayı yumruya vurması ve dominant bir tavır sergilemesi gerektiği kanaatindeyim.
0: Belki. Mertens gitmeden önce ne zaman gideceği belliydi. Galatasaray'ın ilk 11'de Mertens sonrası 10 numara oynar dediğimiz oyuncusu yok. Hala o mu olsun, bu mu olsun, yok eldekiler mi olsun, bıktık artık.
1: Doğuz belki teşekkür ediyorum. Her yayınımıza ilgi gösteriyor 3-4-3'te de.
0: Osimhen'i kim
1: İlkay'ı hayal ederek geçen demiş. Sene almıştı aslında. Mertens yerine İlkay'ı eklemek istemişti Galatasaray ama olmadı.
0: Bazen de olmaz.
1: Osimhen'e ne son mesaj?
0: Kim diyor veriyor?
1: Atletico
0: yalan
1: Madrid.
0: Diyor. Bu diyor doğru değil.
1: Peki.
0: Mi? 120 mi veriyor?
1: Teşekkür ederiz evet.
0: Vay. Orada bir durum daha yok herhalde.
1: Yok Osimhen.
0: Peki. Bilmez. Bir baltaya sap olamayan, futboldan anlamayan troller yorum atmasın. Bırakın futbolu bilenler yönetsin, transfer yapsın. Siz de sadece izleyin ve ilerleyin. Abi bu anlattıkları iyi hoş ama taraftarın beklentisi ve transfer konusunda Leslie çok iyi transfer olur.
1: İşte bunun için de uğraşıyor Galatasaray. Teşekkür ederiz.
0: Destini yollamış bir başka izleyenimiz.
1: Teşekkür
0: bu arada
1: ederiz.
0: İsimleri bazen ekran küçük çünkü göremiyorum kusura bakmayın. Hani Naci Bey ciddi ciddi sormak istiyorum. Kulüp kiralayalım beğenirsem alalım diyorsa aynısını ben niye kombine yenileme zamanı yapmadım. Ben de kiralayıp sonra performansına göre yenilesem olmaz mı?
1: Çünkü profesyonel bir sözleşme yapıyor Galatasaray kulüplerle ve futbolcularla. Bu futbolcular armaya renklere aşık olduğu için gelmiyor. Sen renklere aşık değilsen zaten kombine alma kardeşim öyle söyleyeyim sana.
0: Belki devam. Dursun Özbek ve yönetimle transfer konusunda bu kadar tepki varken bir de taraftan istemediği Icardi sürecini uzatmasını mantıklı buluyor musunuz?
1: Kesinlikle
0: bu arada bizim çocuklar da manket açtılar. Evet. Icardi kalsın mı gitsin mi diye.
1: Evet.
0: Söyleyeyim %70 falan da.
1: Tabii.
0: Daha fazla olabilir özür dilerim. Şeydi ama.
1: Gitsin diye.
0: Gitsin diyenler tabii, daha çoğunlukta ilk anda baktığımda onu da söyleyeceğim.
1: Şaşırmam yani çok açık ve net yani bu süreci eğer ki 18 Mayıs tarihinde 19 Mayıs tarihinde Icardi Galatasaray'a evet deseydi şimdi yine aşkın olayım Icardi'ydi. Ama aradan 50 gün geçti Aydın. 50 gün geçti.
0: %84 kesin diyormuş.
1: 50 gün geçti tatil yapıyorsun menajerin kontrat arıyor

0: hala yanıt vermiyorsun. Kalacağım mı, gideceğim mi belli değil. Sonra seni mahkemeye vereceğim bunları konuştuğun için. Ver sevgili Elio Pino'ya.
1: Abi o
0: beni
1: çok enteresan.
0: Beni ne olur mahkemeye şey. Ver. Ne diyeyim abi?
1: Ya hedef gösterdin diyor işte. Falan. Sonraki süper chat. İzleyenlerimize çok teşekkürler bu arada. Geçen sene taraftar kadroyu yetersiz dedi. Genç oyuncu almadılar. Çeyrek final görecek Şampiyonlar Ligi deplasmanlarında rezil oldu takım. Hala aynı kafa. Belki biraz isyan buna biliyor musun? Haftalardır denilen baba orta saha nerede acaba? Diyerek süper chatleri tamamladık. İzleyenlerimize çok teşekkür ederiz. Anlıkta şu an 4000 civarında izleyenimiz bizimle birlikte. Yayınımızı beğenir ve Digifutbol'a abone olursanız çok memnun ve mutlu oluruz.
0: Kaç şey daha bilgi daha.
1: Söyle onları da aktar Nazlı. Onlara
0: sonra
1: geleceğim.
0: Ben de geç kaldım dişçiye. Bir Galatasaray futbol takımına 2 aylık maaş ödemesini yaptı. 30 Haziran ve 2 Temmuz tarihlerinde. Oyuncuların içeride kiminin 1,5 aylık alacağı kaldı. 15 Temmuz tarihinde Galatasaray UEFA'ya borçsuzluk kağıdı verecek ve bu tarihe kadar Galatasaray bütün futbolcularının alacaklarını sıfırlamış olacak. Diğer nokta, Singo ile alakalı Galatasaray taraftarının kafasında soru işaretleri var. Dünya Kupası'nda da sakatlandı. Eyvah dediler. Ama rahatlatan bir gelişmeyi aktarayım. Singo'nun sakatlığının önceki sakatlığıyla hiçbir alakası yok. Yani nükseden başka bir durum yok. Başka bir noktadan sakatlanıyor. Ve 2 hafta içinde de sağ çalışmalarına başlaması bekleniyor. Bunun dışında Bodrum'da bir Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması oldu.
1: Fatih Hoca'yı da gördüm orada.
0: Sayın Dursun Özbek, Okan Hoca, futbolcular katıldı. Ama o pasaja Hoca ve Fatih Hoca kalamamıştı. Ya İsmail Kartal detayı çok rahatsızlık verici. İşte o kutlama esnasında hazırlanan video klipte işte İsmail Kartal'ın açıklaması vesaire falan. Abi biz Galatasaray büyük kulüp diyoruz abi. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Eğer Galatasaray bu ligin, bu ülkenin futbol anlamında abisi ise, akili ise bu tip videolara hiç ama hiç gerek yok. Açık söyleyeyim. O zaman sen İsmail Kartal torununda yanıt vermiş oluyorsun. Sen rakibin torununda o zaman karşılık ve gönderme yapmış oluyorsun.
1: O videonun hikayesi ne?
0: Şampiyonu kutlaması abi. Videonun hikayesi işte telefon çalıyor. İsmail Kartal
1: hayır,
0: koşarak
1: gördüm onu, gördüm
0: gidiyor
1: de,
0: falan.
1: Yani kim akıl etmiş bunu?
0: Ya bilmiyorum. Yani Bodrum Galatasaray Derneği'nin şampiyonu kutlaması ama ben Galatasaray'a yakıştırmadım abi. Galatasaray'ın şampiyonu kutlamasında İsmail Kartal'ın ne işi var? Alakasız. Ben hiç yakıştırmadım.
1: Peki. İzleyenlerimize tekrar teşekkürler.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Naci ağzına sağlık.
0: Sağ olun.
1: Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.
0: Dilerim beğenmeniz dileğiyle bu arada. Sonradan izleyenlerin de teşekkürler. Sağ olun.
1: Evet, geçen hafta çok ciddi bir teveccüh vardı. Bu hafta da aynısını bekliyoruz. Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.
2: Kim ne desin?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
4: Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
5: Merhabalar.
4: Dünya Kupası serimizin 4. bölümünde birlikteyiz. Son 32 turu hocam geride kaldı. 16 maç izledik. Birçok drama yaşandı. Son dakika golleri fazlasıyla öne çıktı. Sürprizler oldu. Büyük takımlar elendi. Seri penaltı vuruşları, geri dönüşler, son dakikada iptal edilen goller. Her biri diğerinden daha duygusal sonuçları olan eşleşmeler. Ama bu sabaha karşı neredeyse Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden, belki de en büyük sürprizi yaşanıyordu. Hangi maç favorinizdi sizin?
5: Açıkçası her maçta birbirinden daha hareketli ve enteresan geçti. Hep söylediğimiz bir cümle de bence kendini tekrardan buldu. Her maçın kendine ait bir hikayesi var. Şimdi Brezilya, Japonya'ya bakıyoruz. Uzatma dakikalarında sonuçlanıyor. Almanya'ya bakıyoruz Paraguay'la. Almanya eleniyor. Orada belki bir sürpriz var diyebiliriz ama Hollanda Fas için aynı şeyi söyleyemeyiz. Çünkü Fas'ı daha evvel de söylemiştim. Fas iyi bir takım. Nereye kadar gider bilmiyorum ama ona pek sürpriz diyemem. Açıkçası ilk günden beri Meksika'ya da dikkat edilmesi gereken bir takım olarak bakıyorum. Ve tabii İngiltere'yle de eşleştiler. Tarihi statlarında oynayacaklar Azteca'da. İngilizler için de 1986 için bir nostalji olabilir. onlarda. Belki o revanşı alırız düşüncesi.
4: Kötü anıları silmek için bir fırsat olabilir.
5: Belki de, ama agresif ve iyi pas yapan, oyunun iki tarafında iyi oynayan bir Meksika gördük şimdiye kadar. Kendi seyircisi önünde küçük de olsa bir avantajı olacaktır.
4: Hiç gol yemediler hocam.
5: Doğru, o da ayrı bir şey. Yani o maç benim için çok dikkat çekici maçlardan biri olacak eşleşmelerde. Açıkçası burada en büyük sürpriz tabii olsaydı Yeşilburun olacaktı. Düşünebiliyor musunuz? Dışarıda yaşayan kendi vatandaşları kendi adasında yaşayandan daha fazla. 500 binden az, belki o kadar nüfusları var. Dışarıda yaşayan Yeşilburunlular 500 binden daha fazla yurt dışındakiler. Dolayısıyla bizim Rodriguez de oralı biliyorsunuz.
4: Evet, Geri.
5: Geri Rodriguez. O da girebilirdi, yedek soyunmuştu. Aile ve veya kültür bağlarını dünyada araştırıyorlar. Yani mesela Britanya adalarındaki
4: İrlandalı stoper
5: babası oralı. Nitekim oradan, onun da hikayesi ayrı. Bir gün belki gireriz ona da. Bu bağlantıları bulmaya çalışıyorlar dünyada. Bayağı kafa tuttular. Messi'li neredeyse turnuvanın favorilerinin en önemli öne çıkanı. Son dünya şampiyonunu hiç bir saniye onlardan aşağı kalır bir mücadele örneği vermediler. Çok da iyi oynadılar. 2 de gol attılar.
4: Kalecileri yine çok iyi bir maç çıkardı. Bu
5: kalecileri yine çok iyi bir maç çıkarttı. Yani sadece buna saygı duymak gerekir. Galip sayılır, bu yolda mağlup hikayesi gibi bir hikaye.
4: Arjantin tarafından değerlendirmek ister misiniz hocam?
5: Ben onu şöyle düşünüyorum. Nasıl olsa ederiz, nasıl olsa geçeriz.
4: Çünkü maçtan önce hocam bu düşüncenizi destekleyecek Scaloni'ye Messi'yi kaç dakika oynatacağına dair sorular geldi. Mesela bir eleme maçı öncesi, Dünya Kupası eleme maçı öncesi bana biraz garip gelmişti. Ve maç içinde de bunu hissettirdiler bence.
5: Evet
4: biraz.
5: Evet, yani Arjantin başlayışı, oyunun devam edişi.
4: Bir de öne geçişi hocam.
5: Efendim?
4: Bir de öne geçtiler herkes.
5: Evet, ama belli ki mental olarak en iyi kura bize çıktı. Nasıl olsa Yeşilburnu geçeriz düşüncesi herkeste hakimdi. Bu da bir başka maça hazırlanmaları esnasındaki o mental konsantrasyonu, o disiplini, o mücadeleyi, hırsı göstermedi maalesef. Şimdi bu tip maçları hep oynadık. En zor olan şudur. Hakikaten böyle ya bir rahatsınızdır. Ama bu rahatlık oyun başladıktan sonra bir paniğe dönüşür. Hele bir gol yerseniz. O zaman ya böyle kolay değilmiş düşüncesini sahanın içerisinde aşabilmek çok kolay değil. Bu sefer oyuncu tepki vermeye başlar. Yani aşırı sertlik, itiraz, bundan dolayı sarı kart veya kırmızı kart görüp maçı çok kolay geçecek normal şartlarda. Eğer her maça hazırlandığı gibi hazırlanıp mental olarak ben bunu nasıl geçerim duygusundan uzaklaşsa basit ve rahat geçecek bir maçı kaos haline dönüştürebilir. Çoğu maçta da bu sıkıntılı bitmiştir sonuçta.
4: İkinci yarıdaki Lisandro Martinez golüne kadar hocam, Messi'nin sahada olduğu dakikalarda sadece Messi gol atmıştı Arjantin'de.
5: Evet.
4: Bir saygıyla bağımlılık arasında bir dengesizlik oluştu mu acaba Arjantin'de? Bağımlı gibi oynamaya mı başladılar Messi'ye?
5: Şimdi Messi'nin olduğu yerde bağımlılık olmaması mümkün değil. Yani bakınız bazen bir metre yanındaki Messi açılmışsa ona veriyor. Halbuki Messi atak pozisyonda değil, rakip defansın önünde değil. Sadece yanında, yarım metre, bir metre ve arıyorlar Messi'yi. Tabii bu büyük bir güvence ama tabii bazen de yanlış seçim olabilir. Etki altında kalıp diğer seçeneğe kullanmayıp o tarafa kullanabilir ama belki bu maç için bunları söyleyebiliriz. Genel olarak Messi'nin bağımlılık yapması kadar doğal bir şey yok.
4: İleriki maçlar için belki de bir mesaj oldu onların.
5: Tabii ki. Buradan doğru dersler çıkaracaktır Arjantin, inanıyorum.
4: Arjantin hocam Yeşilburnu geçerek Mısır'la eşleşti. Mısır'da penaltılarla Avustralya'ya geçmişti. Aslında son 32 turu çok yüksek iki penaltı vuruşu, duygusal anlamda iki penaltı, seri penaltı vuruşuyla başladı hocam. Vuruşlarıyla. Aynı gece hem Almanya elendi hem Hollanda elendi ve bu yıllardır aslında süre gelen penaltı vuruşlarına yeni bir düzenleme getirilmeli mi tartışması da su yüzüne.
5: Şimdi her biten penaltılı elenen veya biten maçlardan sonra bir takım yeni kural teklifleri geliyor. Açıkçası baktım, okudum, bana hiç mantıklı gelmedi. Çok saçma geldi. Zorlama geldi. Şimdi bir tanesi diyor ki gol atıncaya kadar oynasınlar. Şimdi bu mahalle arasında top oynadı.

0: bulamıyorsunuz.
1: Amerikan kültürü de tabii hocam olunca.
0: Bir tanesi diyor ki 18'in üzerinden şutlar çekilsin. Öteki diyor ki penaltılar bilmem başka.
1: Önce penaltı kullanılsın sonra.
0: Sonra oyun devam etsin. Şimdi bunlar saçma artık. Hani bazısı şaka yollu gibi geldi bana ama bazı ciddi eleştirenler de var. Açıkçası şu konmuş kural yapılabilecek en iyi kural. Şöyle ki eğer bir şey yapılacaksa bence 2-15 oynanacağına acaba tek 20 mi oynanmalı? Çünkü 60'ar 70'er maç oynanmış bir liglerden gelen takımlar, ülkeler, oyuncular, hocalar veyahut yöneticiler, hakemler aynı zamanda. Bu yorgun dima, yorgun vücutla beraber en iyisini vermeye çalışan ülkeler. Şimdi o sıcakta 1.90 oynuyor, uzatmalarla 100'den aşağı biten yok neredeyse. Peki bir de 15'er dakika acaba bu beni ancak düşündürüyor. Ciddi düşünelim ne yapabiliriz ama bence en doğru kural şimdilik bu.
1: Zaten tarihte de çok önemli yeri olan bir kural hocam.
0: Yani hatırlarsanız Amerika'da futbol başladığı zaman hiçbir maç berabere bitmiyordu. Santra'dan 18'e kadar topu sürüp 18'e girmeden
1: belli bir süre içinde
0: atmak zorundasın saniyede. Bir takım illa kazanıyordu. Bu o değil ki bu. Yani 90'lı oynamış, 15'er oynamış efendime söyleyeyim. Penaltılara gelmiş. Artık burada yine kalecilerin rolü, yine oyuncuların rolü, yine hocaların rolü var.
1: Hocam siz tabii kariyerinizde penaltılarla alakalı çok olumlu da hatıralarınız var.
0: Olumsuz da var.
1: Altın gol mesela çok yeniden tartışmaya açıldı. Geri dönmeli mi diye. Altın golle biten bir maçınız olmadı ama bitebilecek bir maçınız oldu.
0: Oldu.
1: 17 Mayıs 2000'de.
0: 17 Mayıs'ta oldu. Olabilirdi yani. Olabilirdi. Daha doğrusu. Şimdi açıkçası altın gole çok uzak değilim. Yani hiç olmazsa 30 oynamaz.
1: Olduğu anda
0: ne kadar kâr ettiyseniz diye düşünüyorum ben. Ama ben sadece 15'ten ziyade bir 20 mi düşünmesi lazım diye
1: onu geliyor. Blok halinde bir 20 mi düşünüyorsunuz
0: tek
1: hocam?
0: Tek blok. Bir defa 20.
1: Orada tek kaleye artık kura şansına.
0: Evet.
1: Nasıl penaltı vuruşta?
0: Penaltı da kura şansı. Biz de 17 Mayıs'ta penaltı. Bizim seyircimizin olduğu yerde para atışında biz kazandık. Bu genel olarak bir avantaj olarak görülüyor. Doğrudur da. Tabii penaltılar da bu oyun içinde olan bir şey. Kimi hazırlar, kimi hazırlamaz. Ben maçtan bir gün önceki antrenmanda veya iki gün önceki antrenmanda penaltı atışları yaptıran bir hoca değilim. Benim oradaki dayanağım, ya biz penaltılara kalmayı planlıyormuş gibi algılar oyuncu. Çok net. Acaba defans mı oynayacağız, acaba beraberliğe mi oynayacağız? Yani bunu anlatmaktansa ben hiç, hani beni tanımalarına rağmen, ne niyetli olduğumu bilmelerine rağmen acabalar sıkıntı yaratabilir. Ben bunu böyle ama düşündüm. Ama tersini düşünen de olur. Nitekim İngiltere'nin hocası Thomas Tuchel demiş ki ben hazırız biz. Baştan önce öyle bir beyanat verdi. Penaltılara hazırız.
1: Hocam biraz fazla gündem olmaya başladı gibi geliyor bana penaltılar. Avustralya-Mısır maçından önce de çok konuşuldu. Tuchel sizin söylediğinizi destekleyecek şekilde. Yani İngiltere tarih boyunca tabii çok dramatik penaltı vuruşları kaybetti.
0: Evet.
1: İtalya'ya kaybettiler, Almanya'ya kaybettiler, Portekiz'e, Arjantin'e. Basın toplantısında tabii ilk artık knockout stage'de eleme turuna çıkıldığında bu konu oldu. Sordular Tuchel'e de. Biz hazırız dedi. Declan Rice da biz İngiltere milli takım tarihinin en iyi penaltıcılarına sahibiz dedi. Yani bu basın toplantısında maçtan önce konuşulması sizde de tabii çok yakın biri olarak
0: ben yadırgadım açıkçası. Yani eğer şunu demek istedilerse biz maça zaten hazırız ama berabere biterse, olay buraya gelirse, penaltılara da hazırız manasında söylemişlerse ona saygı duyarım. Ama direkt kastetmeden maçı penaltılara hazırız demek çok doğru olan bir şey değil. Ama birinci tezim sanki daha doğru gibi geliyor.
1: Yani Tuchel çalışmalar da yaptık dedi hocam zaten.
0: Çalışmalar da yapılabilir.
1: Hocam peki yani hiç penaltı çalışmadık 2000 UEFA Kupası finalinden önce dediniz o zaman da. Yıllar içinde de tekrar edilen bir açıklama sizin tarafınızdan. Penaltılar o noktada yetenekten öte psikolojiyle mi alakalıdır?
0: Şimdi ben bunu derken 4 senelik bir takımın başındayım. Taktik anlayışımızı, sistemimizi ezbere oynuyoruz.
1: Yüzlerce antrenman izlemişsiniz.
0: Binlerce antrenman yapmışız. Oyuncularımı zaten ezberlemişim ben. Mesela Milan maçında ben Ümit'e attırdım penaltıyı. Hiç kimse beklemiyordu. Ama ben onu Ümit takımdan tanıyorum. Ta Afyonspor'dan almışım. Oradan tanıyorum. Ümit Davalay. Şimdi sonuç olarak bildiğim bir şey. Buna

Buna rağmen o esnada yani maç bitti, penaltıda kaldık, geldik penaltıları tespit etmeye. O anda da çok güvendiğin bir oyuncu atmayabilir. Kendini iyi hissetmez. Anlatabiliyor muyum? Bu hem psikolojik hem fizyolojik bir olay. Yorgundur, bitiktir fizik olarak. Dönersiniz bu tarafa bakarsanız belki o da kendi savaşını kazanamamıştır kafasındaki. Atayım mı?

0: libero olarak oynadınız. Ama çok da penaltı kullanan bir
1: Evet,
0: liberoydunuz.
1: evet.
0: Yani o kale küçülür mü hocam gerçekten gittikçe?
1: Vallahi küçülür. Küçülür. Atan için çok kolay bir şey değildir. Çünkü karar size kalmış. Ben onun için hep derim ki yani muhakkak ki kalecinin kurtarması çok önemlidir ama atan oyuncu da 7-32'ye atamıyorsa kaçıran da budur yani. Anlatabiliyor muyum? Ve çeşitli kurallar da geldi. Çizgiye basmadan daha önce çıkamazsın, içeri gidemezsin, ne bileyim bir
0: Direğe
1: sürü.
0: dokunamama.
1: Eyvallah. Dolayısıyla yani penaltı başlı başına bir sorumluluktur, önemli sorumluluktur. Bana kalırsa şöyle bir penaltı ile ilgili bir düşüncem var. 1-0 kazandınız penaltı ile, ertesi gün gazeteler bile penaltıdan attığı golle kazandı der. Halbuki çok zordur. İki arkadaş konuşur, o ona kızdıracak ya, ona der ki ya penaltıdan attınız zaten. Ben diyorum ki penaltıda aldığınız sorumlulukla penaltıyı attığınızdaki bedel çok eşit değil.
0: Hocam Avustralya Mısır maçında 18 yaşında stoper attı penaltıyı mesela. Ki sorumluluk kısmında gelmişken konu oraya söyleyeyim.
1: Evet.
0: Almanya'da hocam Almanya Paraguay'a elenirken 5. penaltılar bitti. Biliyorsunuz hani orada da biraz daha doğaçlamaya geçiliyor tabii 6. 7. penaltıda. Takım kaptanı Kim Mi Goretzka'ya
1: Soruyor.
0: soruyor atar mısın diye. Hayır diyor. Bir daha gidiyor. Soruyor atar mısın diye. 3 ya da 4 defa bildiğim kadarıyla. Hiçbirinde de olumlu yanıt vermiyor. Hayatında ilk defa Jonathan Tah sonra dışarı
1: Hiçbir
0: atıyor.
1: şey diyemezsiniz. Mesela biz 17 Mayıs'ta elbette ki teknik heyetimle beraber kafamızdaki 7-8 kişi var zaten kafadan. Çünkü niye 7-8 kişi var? Her an bir tanesi hocam ben
0: Evet.
1: iyi değilim diyebilir. Böyle bir iş bu. Ergün birinci attı.
0: Daha önce hiç penaltı atmamıştı.
1: Daha önce hiç atmamıştı. Peki Hacı atılmasaydı? Şimdi ben soruyorum. Hacı atılmasa penaltı atmayacak mıydı? Adam frikiği penaltı gibi atıyor. Tabii ki atacak.
0: Hocam Hacı'nın atıldığı an
1: Ben görmedim önce. Ben kulübeye döndüm bir değişiklik için konuşuyordum. Birdenbire hocalar, oyuncular bir yere dikkat kesilince, benim gözümden ayrılınca anladım bir şey olduğunu. Yani bu ne kadar saniye döndüm. Bu arada içimden Allah'ım inşallah bir yanlış mı derken kırmızı kartı gördüm. O zaman da bekleyin dedim. Başka bir formüle geçtik.
0: Ahmet Yıldırım'la Hasan Şaş mıydı?
1: Ahmet Yıldırım'la Hasan Şaş'ı aldım. 4-4-1'e geçtik. Mecburduk öyle yapmaya. O günkü benim anlayışımla, oyunu okuduğum kadarıyla. Doğru da durdu. Ama penaltı gelecek oldu. Hacı atacaktı.
0: Peki hocam en iyi penaltıcı kaçıncı sırada olmalıdır?
1: Şimdi
0: Hacı'dan yola
1: ben en
0: çıkarsak.
1: sonuncu atardım oynarken takımın penaltıcısı olduğum için. Bazen birinci başlatırsınız, bazen beşinci attırırız. Böyle bir kaide yok. Ama genel olarak biz de iyi başlamak isteriz.
0: Son yıllarda oraya dönüldü biraz
1: Bunu da
0: daha.
1: konuşuruz oyuncularla. Ben hazırım der oyuncu. Bunlar çok önemli sinyallerdir, mesajlardır. Anlatabiliyor muyum? Antat kalmanız gerekir. Ben sana emrediyorum bunu gidip atacaksın. Öyle bir şey yok. Özgürdür burada. Özgür olmalıdır. Nasıl sahada ben birçok oyuncuya özgürlük bazı konularda veriyorsam burada da özgürdür. Kızmam, darılmam, alınmam. Çünkü hazır değilse adam niye atsın? Şimdi orada mesela herkes merak etti. Beşinci kimdi
0: Beşinci
1: diye.
0: penaltı.
1: Beşinci kapı neydi? O atacaktı. Ona kısmet olmadı. Gelmedi.
0: Popescu'yla bitti.
1: Popescu'yla bitti. Yani şimdi dünyanın en iyi penaltıcısı dediğiniz kişi istatistik olarak penaltıları en fazla gole çıkabilen kişidir. O manaya çıkar. O bile kaçırır. Olur. Hiç aklınızda var mı Allah aşkına? İkiliyorsunuz topa vurmayı. Yani destek ayağınıza çarpıyor. Gitmeden top. Ayak içinizden kendi ayağınızın isabetini buluyorsunuz kayarken. Şimdi
0: Destek ayağıyla.
1: destek ayağıyla ikiliyorsunuz. Ya aklınızda var mı? Hiç yok. Yani olmayacak şeyler gördük penaltılarda biz. İki direğe çarpıp kalecinin eline gelenler. Orası bambaşka bir yer. Yani orada mesela ben son penaltıyı attım kupada. 16-17 tane attık birbirimize. Gençler Birliği bizi eledi. Beşiktaş Ali Sami Yen'de bize
0: Türkiye Kupası finaline
1: Türkiye Kupası'nı
0: 98.
1: aldı. Ama biz de gittik. En doğru yerde o kupayı aldık. Allah'a şükür. Ve de 4'te 4 yaparak aldık. Ben bu listeyi çok açıkça söylüyorum net olarak. Ben bu listeyi ilan etsem, taraftara sorsak %50'yi geçmez.
0: Bu niye atar denir değil mi hocam?
1: Zaten bu atmaz. Aa, solak olmaz. İşte hayatında atmamış. Bu dışarı atar.
0: Ben çok şaşırdım hatırlıyorum hocam. Ergün
1: Ha.
0: Pembe topun başına
1: Ama
0: geldi.
1: zaten şaşırtırım ben genel olarak.
0: hala da devam ediyorsun.
1: Yani oyuncu değiştirmede de bu vardır. Diyorum ya işte tanısı konulmamış hastalık.
0: Evet, Belçika maçında hocam mesela sene

0: maçında bir anda çok önemli iki değişiklik yaptı ve maçı aldı.
1: Evet.
0: 2-0 geridelerdi.
1: Evet.
0: 3-2 kazandılar.
1: Evet.
0: Hatta konuştuk Milan maçını. Ona bir
1: Bugün
0: benzetebiliriz.
1: modern futbolda artık antrenör dokunması diye, teknik adam dokunması diye bir şey var. Zaten hep vardı, olmalıydı da zaten. Yani saha kenarındaki o dokunma işi, o olayı kavrama işi, oyunu okuma işi çok daha büyük ve ciddi seviyeye geldi. Soyunma odası artı saha kenarı. Yani bir antrenör dokunuşu istiyor bazen. Çoğu zaman ister de ama bazı kritik hallerde artık %100 istiyor. Nitekim bazı genç arkadaşlarımdan başları anlatırken çok da bilgililer, çok da beğeniyorum gençleri. Onlara olan sevgimi de bilirsin. Daha çok hoşuma gidiyor. Bu bir antrenör takımı diyor, teknik adam takımı filan. Tabir de demek istiyor ki yani bu dokunuyor diye. İstiyor
0: Bu
1: bazen.
0: turnuvada var mı hocam teknik direktör
1: Var var.
0: takımları?
1: Var tabii.
0: Paraguay, Amerika
1: Var
0: Birleşik
1: var
0: Devletleri
1: tabii.
0: çok
1: Var.
0: konuştuk.
1: Var var tabii. Var tabii. Olmaz mı? Yani
0: Pochettino'yu çok
1: antrenörlük
0: konuştuk.
1: Pochettino mesela bundan evvel belki çok başarılı işler yapmamış olabilir ama Amerika'ya dokunduğu çok açık.
0: Paraguay'da Alfaro'nun hocam direktör
1: Aynen.
0: olarak.
1: Aynen. Yeşil burun. Yani
0: Bovista.
1: bugün tabii ki.
0: Euro 2008'de de penaltılarda bir ilk atma tartışması takım içinde.
1: Evet.
0: Sonra siz Arda Turan'a,
1: Arda'ya
0: hatta
1: verdim.
0: Arda diyor,
1: Evet.
0: Arda
1: Hocam ben
0: hocam.
1: atarım dedi.
0: Orada oyuncuyu tanımak da çok önemli değil mi hocam?
1: Tanımak artı olayın sinir tarafını, ciddiyet tarafını da kaldırmak lazım. Yani atamazsan yandık olayından, atamazsan atamazsın daha. Dört tane vara döndürmeli iş. Yani rahat göndermelisiniz. Rahat olmalı. Penaltı rahat insanların yeri. Yani en sonunda rahat olacaksınız. Mesela biz 3 defa oyun kesildi. 3 saat bir Trabzonspor finali oynadık şeyde. Mithatpaşa'da o zamanki adıyla şimdiki Tüpraş stadında elektrikler kesildi yani. Işıklar gitti diyelim daha doğru. Penaltılara kaldık. Son penaltıcı bendim. 9 tane güzel penaltı atıldı. 9 tane. Hepsi de çok güzel. Kaçıran Hüseyin de güzel attı. Nihat abi ters tarafa gitti. Allah rahmet eylesin. Hüseyin o bir taraftan dışarı attı. Şimdi geldim ben Şenol'la karşı karşıya. Milli takımdan arkadaşız.
0: Her şeyinizi biliyor.
1: Penaltı çalışmalarında da Şenol'la beraberiz milli takımlarda. O zaman çalıştırırlardı bizi. Galatasaray'da da ben atıyorum, milli takımda da ben atıyorum. Dedim kendi içimden Şenol biliyor bir yere keseceğimi. Yan filelerden birine. Plase. Sonra dedim ki ya biliyor ben geleyim vurayım topa. Böyle bir kafamdan yürürken santradan öyle bir takım şeyler geçiyor insanı. Sonra vazgeçtim. Nitekim Şenol uzandı ama ben kesmiş bulundum. Yoksa uzandı Şenol. Yani
0: O fikir değiştirme oluyor yani değil mi hocam?
1: olur,
0: Oradan, orta
1: olur,
0: sahadan yürüyüp.
1: olur. Futbolcu da olur. O anki haleti ruhiyesi, o anki psikolojik durumu, maçı nasıl oynadığı. Bazısı geliyor diyor ki ben atmak istiyorum. Çünkü maçı çok iyi oynadı. O güven var onda. O istek de var. Buyur dersin hocam.
0: Arda Turan hocam orada
1: Arda hiç penaltıcılarda yoktu biliyorsunuz.
0: zaten hocam yürürken o da şöyle diyor. Ben burada bir panenka atayım diyor. Yürürken ayağa
1: O
0: takıldı.
1: onun bölümü.
0: Aha, bir ayağa
1: Ben
0: takıldı.
1: izni verdikten sonraki bölümü. Geç birinci at dedikten sonra. Kötü bir penaltı gitti.
0: Öyle
1: Yani
0: diyor zaten.
1: ama
0: Yani
1: en iyi vuruş gol olan vuruştur.
0: oraya
1: Unutmayın.
0: gelecektim
1: O
0: hocam.
1: da iyi penaltı demektir.
0: Oraya
1: İyi
0: gelecektim.
1: başlangıç
0: Evet
1: demektir.
0: hocam. En iyi vuruş gol olan olduğu için de çok
1: Nitekim
0: iyi.
1: geldi geldi zarıldı anlattı. Başladı anlat.
0: Yani çok iyi penaltıcı
1: Evet.
0: oldu yani bir
1: Mesele
0: anda.
1: top geçsin çizgiyi.
0: Evet.
1: Ya amorti
0: Koltuğunun
1: vermiyorlar.
0: altından o kadar kötü vurdu ki hocam koltuğunun altından
1: Hayır
0: girdi.
1: amorti de vermiyorlar.
0: Evet. Çok güzel kullandınız.
1: Müthiş
0: Buyurun.
1: gol attın penaltıda yok öyle bir şey. Gol.
0: Bu kaleciler üzerinden tabii Dünya Kupası ile birleştirince hocam 94'te işte kimler kaçırıyor dediniz de Roberto Baggio akla geliyor tabii. 98'de yani orada kalede olan Taffarel 98 Dünya Kupası'ndan önce transferini bitirdiniz.
1: Evet. Fransa'ya gittim ben yaz tatilinde. Dünya Kupası'nı seyretmeye Galatasaray teknik direktörüydüm. İkinci şampiyonluktan sonra mı? Evet. Eşimle gittim, Fuller'le gittim. Ve Carlos Alberto Pereira'yı aradım. Çok önemli bir isimdi. Fenerbahçe'de antrenörlük yaptığı zaman, teknik adamlık yaptığı zaman güzel bir dostluğumuz oluşmuştu. Nasılsın, iyi misin, başarılar diliyorum, şudur budur derken. Ya dedim ki böyle böyle bir kaleciye ihtiyacımız var. Ben Taffarel için bana bir fikir verebilir misin? En iyi sen tanısın. Çünkü ben ona çok güvenirdim. Brezilya'da olduğu zaman da zaman zaman telefonlarla konuşurduk. Bazen de UEFA toplantılarında beraber

0: haber olurduk. Çok değerli, çok önemli bir hem insan hem hocadır. Buradan ona selam olsun, saygılarımla. Dedi bana ki Fatih müthiş bir karakterdir. Bana çok güzel şeyler söyledi. Ben de döndüm, yönetimimizi aradım. Tamam hoca dediler, harekete geçiyoruz. Lütfen geçelim dedim. Şöyle bir örnek vereyim. Sormadığın yeri de değil ama bazı anekdotlar anlatmak lazım. Uçaktan inişi bizim antrenmanımızdan sonraya denk geldi. Koşa koşa yetişmiş. Merdivenlerden indi. En yakında ki 5'e 2'ye geç dedim ben. İşte hoş geldin, 5 geldin, sarıl. İçeride iki tane genç var, ikili. İkisinden birine çıkın dedi. Şimdi herkes bir durdu. 7 kişi de.
1: Dünya Kupası finalinden
0: Adam
1: geliyor.
0: Dünya Kupası Paris'ten geliyor. Final oynamış. Dünya Kupası'ndan geliyor. Ortadaki gence diyor ki çık. Ben ortaya geçeceğim.
1: Her antrenmandan sonra kendi toplar hocam topları.
0: Taffarel'in birinci girişi bu. Bütün herkese örnek olsun. Mütevazılığı, çalışması, hayatında ailesi var, dini var ve futbolu var. Olağanüstü pozitif, Türkiye'ye bu degajı da getiren, fazla yerde gezmeyen, kalecinin ayakta kalanı makbuldür diyelim oyuncunun da.
1: Size de artı bir olan oyun kurulumunda çoğu zaman ki o
0: Tabii ki,
1: zamanlar
0: tabii
1: çok
0: ki, tabii ki.
1: vizyoner bir bakıştı
0: Tabii
1: hocam
0: ki.
1: taktik
0: Oyunu
1: olarak da.
0: kurması için de idealdi. Onu da zaten hep defans oyuncuların bazılarının daha teknikti.
1: Antrenörlük kariyerinde de birlikte birlikteydiniz hocam. Bir
0: Antrenörlük
1: telefon var o bildiğim kadarıyla
0: ben
1: orada.
0: aradım, eşi Andrea'yı aradım. Anladım dedim ki nasılsınız, iyi misiniz? Çok mutlu oldu.
1: Bu tip kararlar için herhalde doğru adres.
0: Doğru adres Andrea'dır. Ondan sonra ne yapıyor, ne ediyor falan derken dedim ki böyle böyle düşünüyorum. Tam zamanıymış bence.
1: Futbolu da bırakmıştı haliyle.
0: Bırakmıştı. Tam zamanıymış. O yüzden timingimiz doğruymuş. Kaleci çok önemli tabii. Yani santrfor nasıl atmasını bekliyorsak kaleciden de yememesini bekliyoruz. Dolayısıyla bugünün futbolunda, modern futbolda neredeyse önündeki oyuncular kadar topu oyuna sokabilmeli, uzun degajları zamanında atabilmeli, geçiş hücumlarına isabetli uzun topu kullanabilmeli ve takım kaptanı gibi geriden yönetmeli. Çünkü en geriden oyunu en iyi gören oyuncu kalecidir. Bütün sahayı görüyor. Dolayısıyla bunların hepsi Tafarel'de var. Yaptığı kurtarışta hala hafızalarda 17 Mayıs'taki. Selamlar olsun buradan.
1: Brezilya'da hocam enteresan. Vinicius Junior sizin özel favorinizdi. Hatta geçtiğimiz hafta torununuz Yaman'la Yaman sizden çok rica etti. Bir ilk 11 yapar mısınız? Siz de Vinicius koydunuz.
0: Bir özel oyuncu tabii.
1: Hatta özür dilerim hocam. Formsuz dedi Yaman.
0: Ben hayır dedim, kabul etmiyorum. Bu kadar sürat, bu kadar teknik ve bu kadar oyunun içinde. Hatta bazen fazla içinde. Tepkiler, reaksiyonlar, değil mi? Yaşıyor ve bazen de ceza alıyor tabii. Yani sarı kartla veya başka türlü.
1: Zor bir
0: Tutulma,
1: camiada.
0: zor bir cami. Tutulması da zor bir adam. Yani sadece defans arkasına koşan değil. Birebir geçen, ters tarafa geçen, iki taraftan geçen, artı olmadığı zaman oradan giden sol beki de ara ve arka toplarıyla da kaleye yaklaştıran bir önemli meziyet. Tabi orada sevindirici inşallah Neymar döner.
1: Hocam Tafarel'den Fernando Muslera'ya geçiyoruz. Bir diğer Galatasaray efsanesi. Hem Tafarelli olduğu gibi Muslera'yla da çok uzun süre çalıştınız. Çok güzel günlerimiz oldu. Galatasaray'a çok büyük emekleri oldu. Kötü bir turnuva geçirdi. Nando ile ilgili siz neler söylemek istersiniz?
0: Nando tabii maçtan sonraki haleti rüyesini tahmin edebildim ben. Dolayısıyla mesajlaştık. Bazen sesinizi duymak isterler. Bazen gönül sesinizi duyurmak gereği hissedersiniz. Şimdi baktığımız zaman Nando 40 yaşında. 40 yaşına rağmen ben bu ülkeye hizmet edeceğim demiş. Bu çok onurlu bir davranış. Şimdi milli takımda da zirve, değil mi? Zirvede de rüzgarlar sert eser. Ancak siz rüzgarlar sert estikçe onun
1: Ne kadar
0: kuvvetini,
1: yukarıda olduğunuzu
0: evet ne kadar
1: anlarsınız.
0: yukarıda olduğunuzu anlarsınız. Ama şurada unutulmaması gereken bir şey var ki futbol bir takım oyunudur. Bir kişiye yüklenmek çok doğru bir şey değil. Çünkü Nando'nun tarihteki yeri tescillendi. Kimse merak etmesin. bana yazdığı

0: Mesaj da çok güzel. Büyük işler başarmış bir adam. Dolayısıyla o kadar çok başarısı var ki o müzenin içerisinde, o kitabın içerisinde. Dolayısıyla bazen böyle şeyler olur. Takım halinde kaybetmiştir Uruguay.
1: Bütün kariyeri boyunca çok büyük emek verdi. Çok da güzel bir miras oluşturdu futbol adına. Bu herhalde hiçbir şekilde büyüklüğünden bir şey eksiltmez.
0: Hatalar onun kahramanlığını etkilemez. Nokta.
1: Hocam biraz daha neşeli bir konuya geçelim. Nando'ya sevgilerimizi, selamlarımızı ilettikten sonra. Az önce 1997 Amerika'da Carlos Pereira'yla karşılaştıktan sonra TSD'ye gelmiştik. Ondan önce de Türkiye ile bir milli takımla Kuzey Amerika turunuz var. Tanısı konulmamış hastalık hikayesinden
0: İlla tahrik ediyorsun.
1: tanısı konmamış hastalık adınız var hocam orada. Yani Türkiye ile Kanada'ya önce gidiyorsunuz diye hatırlıyorum. Sonrasında Şili'de bir turnuva var. İki kede.
0: Şimdi uluslararası maç yapmanın çok faydalı olduğunu herkes oy birliğiyle karar vermiştir zaten. Ben de oyuncularıma, milli takım, geniş kadroya, eşleriyle beraber Kanada'ya 3 maç ve Şili'deki 100. yıl mıydı, 80. yıl mıydı? Öyle bir şey, yani önemli bir turnuvaya. Paraguay, Şili, Yeni Zelanda ve Türkiye. Bu programı yaptık. Arkadaşlar 1995.
1: Şu anda bütün büyük kulüpler, milli takımlar Uzak Doğu'ya, Avustralya'ya.
0: 1995. 3 tane maç oynadık. Kanada, Honduras. Honduras'ı 1-0, diğerlerini 3-0, 3-0. Ve 3 maçı kazandık, geldik Şili'ye. İlk maçımızı Santiago'da oynadık Paraguay'la 0-0. İki kediye bir yere geçtik. Herhalde okumuş öyle. Bana göre haritada oradan sonra deniz var. Başka bir yer yok gibi duruyor. Bungalovlarda kalıyoruz. Ondan sonra güzel bir yer. Efendime söyleyeyim. Gazeteci abilerimiz, arkadaşlarımız da bizle. Yeni Zelanda ile oynuyoruz. 1-0 geriye düştük. İlk yarı Emre Aşık da atıldı. 10 kişi de kaldık. Allah rahmet eylesin, Turgay abi, Turgay Şeren'in sınıf arkadaşıydı. Büyükelçi Santiago'nun bize bir davet verdi. Orada sormuştuk. Kaç kişi var diye. 7 kişi demişti.
1: 7 Türk.
0: Evet. Tam oyun oynanıyor filan bir ses. Hocam oyuncu değiştirsene. Doğru mu duydum? Dedim ki kulağı çınlasın Rasim Kara, yardımcımdı. Daha doğrusu birlikte çalıştığım arkadaşımdı. Milli takım arkadaşım aynı zamanda. Yani futbolcu olarak da. Ya dedim Rasim Hoca, ben doğru mu duydum dedim. Hani bakamıyoruz da. Daha doğrusu o görüntüyle karşılaşmak istemiyorum. Dedim ya kendi kafamdan 7'den kaç kişi burada var diyorum. Yine aynı şey ama. Hoca değiştir. Daha devreye girmedik. Bir iki
1: Dünyanın
0: dakika var.
1: neresine
0: Bir iki
1: gidersen
0: dakika var.
1: gidin.
0: Dünya neresine gidersin, bu var. Rasim Hoca dedim ya, bir Türkçe duydun. Doğru mudur dedim. Şöyle Rasim. Vallahi dedi hocam, iki kişi var. Allah'ım ya Rabbim. Neyse. Ya dedim ki arkadaş, yolda gidiyoruz devre arası. Ya dedim burada da olabilir mi iki kişi ya? Başka bir şey. Neyse. 2-1 kazandık 10 kişiyle. Klasik, yine Türk bayrağıyla geliyorlar tabii. Bu sefer biz çöktük her bir şeyde. Ya dedim oğlum. Ya sizin başka bir lafınız yok mu ya? Oradan. Ya bu mudur? Türkiye'de bir şey de hoca değişti dakika daha 40 küsür.
1: Kırmızı
0: 41.
1: kartta gelince belki önlem almanızı,
0: Efendim?
1: kırmızı kart olunca önlem almanızı istemiş olabilirler hocam.
0: Tövbe estağfurullah. Yani döndük. Takıma da dedim, bittikten sonra hepimiz dünyanın bir ucunda iki Türk var, yine maça müdahale var. İlla birini değiştir. Tanısı konulmamış onun. Konulamıyor. Böyle bir maçımızdan Şili macerası geçti.
1: Şimdi tekrar Dünya Kupası'na dönüyorum hocam. Durdurulamaz golcüler. Yani 3 haftadır herhalde bunu konuşuyoruz başladığından beri.
0: Golcüler müthiş çalışıyor.
1: Mbappe bir yandan, Messi, Harry Kane şu anda İngiltere'yi sırtına almış götürüyor. Erling Haaland muhtemelen kariyeri bittiğinde alt üst edecek bütün rakamları. Vini Junior'dan bahsettik. Diğer yandan Oyarzabal çok iyi bir turnuva geçiriyor ama ona sıra bile gelmiyor hocam. Yani tüm bu isimlerin...
0: Ronaldo atıyor ya. Ronaldo 3 gol gelmiyor.
1: Attı. Evet, Ronaldo 3 gol attı. Daha da atan var. 3-4 gol atan çok oyuncu var hocam. Ama tabii Kylian Mbappe'yi sormak istiyorum hocam. 18 maç, 18 gol. Onu grup aşamasından sonra herhalde 1 veya 2 turnuva sonra yani Pele için çok denirdi. Tüm zamanların en iyi Dünya Kupası oyuncusudur diye. Mbappe o tahtı alacak mı?
0: Mbappe'yi bir defa değişik kullanıyor Deschamps. 9 gibi kullanmaya başladı. Onu solda oynarken özellikle içeri evrilirken görmeye alışkın olan bizler şimdi 18'in içerisindeki koşullarda, acımasız koşullarında ve arkadaşlarının rakip defansın arkasına atacağı toplarda görüyor. Son vuruşları da iyi yapıyor ve de ben burada sağ tarafta Dembele'nin, sol tarafta Barcola'nın oluşunun bu gollerde faydası olduğu düşüncesindeyim. Özellikle sol tarafta veya sağ tarafta oynadığı zaman beke yardım etmek zorundaydı. Kendi bekini. Nasıl? Kendi bekini kovalayarak. Ama bunu çoğu zaman yapmıyordu. Çünkü bu tip sprinter ve acımasız hızlı oyuncuların muhakkak taze olmaya, oyun içerisinde taze kalmaya ihtiyacı vardır ki nitekim acımasız.
1: Çok gole odaklı da bir oyuncu.
0: Evet. Barcola enteresan bir oyuncu. Dembele, Barcola ve Olise Mbappe'yi rahatlattılar bana göre. Şimdi çok fazla defansa yardım etmesi gerekmiyor. Çünkü 3 tane başka bir tip adam var.
1: Yani çok hareketliler. Olağanüstü
0: yani
1: bir atletizm.
0: Her an her şeyi yapabilecek bir santrfor var ama 3 tane de arkasında her mevkiyi de oynayabilecek adamlar var.
1: Ya topla dans eden bir uçurum diyebiliriz. Evet. Hocam geçtiğimiz hafta Andy Brassel'ın bir sorusu vardı. Bu haftada yine L'Equipe'den ve France Football'dan tanıdığımız, burada da ağırlamıştık daha önce.
0: Burada röportaj yaptığımız değil mi o?
1: Timothée Pinot. Evet, Timothée. Size bir soru iletti. Size şöyle vereceğim.
2: Hey coach, Tim here. I hope you're doing well. I'd be curious to hear from you about Bradley Barcola. Because obviously here in France and I guess all over the world, everybody is speaking about Mbappé, Olise and Dembélé. Because of the magic they're producing on the pitch, and I think we're right, people are right. But I'd be curious to get your opinion as a coach about Bradley Barcola, and maybe about how much he helps the team to stay well balanced on the pitch. So yeah, curious to hear from you about that. All the best, enjoy the World Cup, and see you soon. Bye.
0: Barcola.
1: Evet.
0: Şimdi Barcola olağanüstü oynamaya başladı. İçeri evriliyor, içinden geçiyor, sağından geçiyor, solundan geçiyor. 18 içinde kısa mesafede çalımını atıyor. Ve tabii çizgide top aldıkları için ikisi. Dembele neredeyse çizgiye basıyor. Yani Olise'nin yerinde. Karşında bir otomatik olarak bir bek geliyor Barcola'nın. Arkasında da stoperler var ve bir orta saha var. Yani böyle de bir duruma sokuyor rakibi. Şimdi rakip o zaman açılıyor. Açıldığı zaman merkezdeki kalabalık eksiliyor. Bu da terse döndükleri zaman Dembele için penaltı civarındaki toplar içinde Mbappe'nin elini rahatlatıyor. Yani o sıkışıklığı açtığı için merkezdeki adam da Mbappe. Belki bire bir kalıyor, ikiye bir kalıyor. Sağ taraftaki Dembele kesin bire bir kalıyor. Zaten bire bir kalınca sol ayağı çok iyi içeri çekip uzak direğe doğru da vuruyor. Nitekim aynı golleri de attı. Şimdi Barcola dikine oynuyor. Rakip arkasına koşuyor. Mesela Dembele ve Olise genel olarak ayağına isteyen oyuncular. Hatta zaman zaman Mbappe de. Ama Mbappe ve Barcola rakibin arkasına koşuyorlar. Bu çok önemli. O zaman ne oluyor? Defansı açıyor, kaydırıyor. Yani defans topun olduğu bölgeye diye. Bir de bu adam geçtiği için bir kişiyle bırakmak istemiyorlar. Dolayısıyla çok adamla oraya kaydırıldığında bir pas artı ters topa döndün mü birebirsinden kötü. Nitekim bu pozisyonları çok gördük. Onun için Barcola'nın çok büyük tesiri var. Hem Mbappe'nin attığı gollerde hem Dembele'nin. İş oradan başlıyor. Yani sahanın içinde iyi bir işçi Barcola. Yani yetenekli fakat bu arada süratli, çabuk, hem arkasına koçuyor hem ayağına alıyor.
1: Hiçbir ego problemi yapmadım.
0: Hiçbir ego problemi yok. İşçilik yapıyor. Yani

0: onlara taşıyor.
1: Evet, Douay'le de bazen değiştiriyor hocam Deşan orayı ama Barcola da doğruyu buldu gibi
0: şimdi
1: duruyor.
0: Şimdi orada Douay de çok iyi bir oyuncu. O da.
1: Hocam hiç adını geçirmedim. Şerki var.
0: Hiç neredeyse yani, şans bulmadı.
1: Evet, yani Olise'nin olağanüstü performansından dolayı hiç adı bile geçmedi.
0: Ama bu adam aynı zamanda koridor açıyor. Koridor açıyor kullanmak için. Barcola ise.
1: Evet.
0: Yani düşünsene bazen o yedek kalıyor.
1: Hocam yani Deschamps 14 sene sanırım 2012'de geldi Fransız milli takımının başına. Önemli başarılar da elde etti. İşte 2018'i kazandı, 22'de final oynadı. Şimdi de en büyük favori gibi duruyor. Ama ona rağmen hep bir sıkıcı olduğuna dair bir genel bir anlayış vardı. İlk defa dörtlüyü beraber oynadı.
0: Sıkıcı oynatıyor. Sıkıcı dünya şampiyonu oluyor. Evet. İşte Avrupa şampiyonu oluyor.
1: Şimdi de acaba bu dörtlüden birini eksiltip üçlüye dönebilir mi orta sahada?
0: Şimdi Deschamps bu dörtlüde aynı zamanda topsuz oyuncularla toplu oyuncuları da bir arada oynatmaya başladı. Yani toplu oynamayı seven Olise, toplu oynamayı seven Dembele, toplu oynamayı seven ama virgül koyuyorum topsuz rakibin arkasına koşan bir Barcola ve zaman zaman da Mbappe. Şimdi bu çok önemli bir karışım. Burada Barcola'yı onlardan ayıran, verin benim ayağıma ben zaten geçiyorum, çok tekniğim, adamı çalımlarım demiyor. Tam tersi arkaya topsuz, kaliteli depar dağıtıyor. Yani kaliteyi yukarı çekiyor. Şimdi adamı anlatırken taktik dersinde meziyetlerini sıralarsınız. Şimdi topla başka, topsuz başka. Yani çok tutulması kolay bir oyuncu değil. En kötü ihtimal, bekin gitme ihtimali yok böyle oyuncular olduğu zaman. Bir saniye kaçırırsa gitti zaten. Platini'yle bir dörtlü var.
1: Evet, Karim Magic.
0: Orada Jires vardı, Tigana vardı, Fernandez vardı ve şey vardı, Platini. Şimdi bu ekip açıkçası Platini'nin olağanüstü tekniği, Jires'in ara koşuları, sızması, Fernandez'in ve Tigana'nın inanılmaz bir eforla, olağanüstü mücadeleyle oyunları adeta bir senfoni orkestrası gibiydi vallahi.
1: Hidalgo'ydu hocam.
0: Hidalgo'ydu, evet.
1: Sahaya ne kadar çok teknik ve zeki oyuncu atarsam top ben o kadar topla oynarım.
0: Tabii ki.
1: Çünkü o dönem
0: top
1: yine sizin çok sevdiğiniz bir takım olan 82 Brezilya da öyle bir takımdı.
0: Evet. İşte Sokratesli, Zico'lu, Ederli falan.
1: Ederli. Yani, ama İtalya şampiyonu oldu.
0: Evet.
1: O turnuvada. Evet. Ben seyirli kareye döneyim hocam. 2026 Fransa eğer kupayı kazanırsa siz iki dörtlüyü de izlediniz. Hangisi size daha yakın olur?
0: Şimdiki dörtlü farklı, ikincisi de farklı. Birincide akıl vardı ve geometri vardı. Yani hepsini böyle görebilirdiniz.
1: İlk baklavalardan biri diyebilir miyiz?
0: Baklavalardan biri diyebiliriz hatta. Diamond mu?
1: Elmasla
0: diyebiliriz. Evet. Ve bunlar aklıyla ve teknikle oynarlardı. Ama ikincisi, bugünkü dörtlü bana göre olağanüstü bir fizik yapısına sahip.
1: Dinamizm.
0: Dinamizm. Olağanüstü sürat, olağanüstü hız, olağanüstü dribling becerisi ve çok enteresan, çok tehlikeli bir top, bir pas demediğiniz zaman bile onu tehlikeye çevirecek kabiliyete, yeteneğe sahip bir dörtlü. Yani hatta bu dörtlüye belki Doğu'yu, Çerki'yi de koymak lazım. Şimdi o bir dörtlü topla, pasla geliyordu şeye.
1: Platini Tigana.
0: Evet, Platini Tigana ve Jires pasla gelip orada çok güzel kombinlerle işi güzelleştirip ve golü yapıyorlardı veya pozisyon buluyorlardı. Hepimize de büyük zevk veren. Ama şimdi olağanüstü bir hız var.
1: Hocam Fransa ile ilgili konuşurken herhalde bahsetmemiz gereken temel bilgilerden, temel konulardan biri de Clairefontaine. Sizden çok sık dinlerim. Orayı ziyaret de ettiniz, Clairefontaine Futbol Akademisi'ni. Mbappe de belli bir yaş grubunda oradaydı. Thierry Henry eskiden, Nicolas Anelka. Yani oradaki işleyiş ziyaretiniz, Fransa futboluna katkısı Clairefontaine'i sizden dinlemek isteriz.
0: Milli takım teknik direktörüyken ziyaret etme imkanım oldu. İzin de aldık. Bizi de misafir ettiler. Clairefontaine'i gezdim ben. Bütün odalarını, bütün sahalarını, şampiyonluk kutladıkları yerleri. Tesadüf. Bir takımda çalışması vardı. Bayıldım. 10 dakika kendimi alamadım. Seyrettim. Şimdi burada önemli olan bir defa genç futbolcuyu bulabilmek, arayıp bulabilmek, eğitebilmek, hazırlayabilmek. Yani bir yetenek fabrikası kurmuş Fransa. Ve demiş ki 5 ila 10 yıl arasında sabredeceğim. Ve iki şey yapıyor. Bir tanesi arayıp buluyor seçimle. Ve direkt seyrederek başlıyor. Yani inandığı scoutlar, çıplak.

0: gözle seyrediyorlar ki ben çıplak gözle ilk intibanın, oyuncuyu seyretmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve Clairefontaine'de çalışmalara başlatıyorlar. Eğitmeye. 12 yaşında başlıyor. Şimdi burada gündüz veya akşam teknik antrenmanı yaparken, daha doğrusu yeteneğindeki eksiğine yönelik antrenmanları yaparken, fiziğinin gelişmesine yönelik antrenmanları yaparken, psikolojisinin, sosyolojisinin gelişmesine yardım edilirken, aynı anda okul müfredatını da oradan bitiriyor işi. Yani okumayan yok ama bugün yazılı var, antrenmanımıza gitmeyelim, yarın işte böyle bir şey yok.
1: Hatta derslerinin de iyi olması gerekiyor hocam.
0: Lisans dersleri iyi olmayanı, hafif bir tehdit de var. Atarız almayız gibi. Şimdi burada olağanüstü bir fikir konmuş ortaya. Ve burası hakikaten, demin söyledim ben, altyapı fabrikası. Buradan çıkıyor. Devamlı çıkıyor. Çıkmaması mümkün değil. Buna benzer şeyler yaptık mı? Yaptık ama sabrımız yok. Şimdi bizim ülkemizde ben bakıyorum, olağanüstü bir tutku var futbola karşı. Olağanüstü bir sevgi var 86 milyonda futbola karşı. Bizde şöyle bir durum var. Tamamen kulüpler bunu üzerine almış durumda. Yani kulüplerin altyapısında gelişiyor bu olay. Clairefontaine kulüpler üzerinde bir yapı. Bu yapısal düzenleme içerisinde de hocalar olağanüstü kıymetli. Maaşı yüksek, liyakatı da yüksek. Şöyle ki, 14 yaşı çalıştıran bir hoca senelerce 14 yaşı çalıştırıyor. Bu da liyakattır. Neden? Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bu liyakatı veriyorlar, o parayı, yüksek maaşı veriyorlar, o da yetiştiriyor. Öğretmenin mutlu olması gerekir ki performansı iyi olsun. Şimdi bizim antrenörlerimiz bir defa kulübün en az maaşını alanlar. Çoğu yerde en az alan tercih ediliyor, en çok bilen değil. O zaman teknik adamlar ne yapıyor bizde? Allah'ım, A takıma birine bir şanslı olsa da ben buradan oraya gitsem de ekonomimi düzeltsem. Haksız mı? Evde çocuk kitap bekler, bisiklet bekler. Biz buralardayız. Şimdi gelelim başkan ve yöneticilere, kulüplerdeki. Bir defa ben başkanlığı kazanmış olan ekibin süresinin az olduğunu düşünüyorum yıl olarak. Dolayısıyla orada kalmasının tek sebebi başarılı olmak. Yani burada oraya ne kadar uğraşırsa uğraşsın altyapıyla, hafta sonu maçının neticesi çok önemli. Yani ya arkadaş, ben en iyi hocaları getirdim. En bilgili hocaları getirdim. Birçok yüksek para verdim. Benden herkes şampiyonluk bekliyor A takımda. Şimdi böyle bir çelişkimiz var. İki, hiç sabrımız yok. İstiyoruz ki aldık oyuncuyu, bir sene sonra çıksın oynasın. Yok, öyle bir şey yok. Yani başkan ve yöneticilerin sistemdeki, kendilerine ayıran bölümdeki rahatsız edici baskılar da bunu önlüyor. O zaman o da diyor ki, ben genelliyorum bütün Türkiye'yi. Türkiye'de var 130 kulübe yakın profesyonel kulüp. Genelliyorum. O da diyor ki, kardeşim ben o zaman buradan bu kadar yıl bekleyeceğime gider hazır yabancıyı alırım. Yaşlı da olsa, tecrübeli derim. Bunlara ben bu paraları veririm. Anlatabildim mi? Aramızdaki fark çok açık. Bu. Yani takım kötü gittiği zaman, ya sen altyapıya muhteşem yaklaşıyorsun, harika işler yapıyorsun, pedagojik formasyonu yüksek hocalara koymuşsun, efendime söyleyeyim, ilmi bilmi oraya sokmuşsun. İlimsiz bilimsiz altyapı olur mu? Yani orada psikolog da olacak, pedagog da olacak, sosyal hayatı öğreten de olacak, hepsi olacak. Ve bunun içinde futbolda da eğitim sürecini çok iyi götürecek yüksek dereceli hocalar olacak. Hepimiz maalesef bu hatayı yapıyoruz. Genelliyorum, kendimi de koyuyorum ki çalıştırdığım birçok takımda birçok genç oyuncuyu çıkarmama rağmen ben kendimi de suçlu hissediyorum. Mesela 21 yaş altı gezimiz bundan dolayıydı. Türkiye'ye bir sürü oyuncu çıktı. Var bu ülkede. Ama dediğim gibi bir kayıpta, ya siz alt taraflar uğraşacağınıza bizim şampiyonluğumuzla uğraşın diyen bir kitleye direnmek çok kolay değil. Süren de az, 2 sene, 3 sene, göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Adamlar 10 senelik, 5 senelik neyse imzalar atıyorlar. Bu çalışmaya sabırla devam ediyor Fransa. Eğitim almadan, bakın sadece Teknik eğitim değil. Modern futbolda artık yeni gençler böyle hazırlanmalı. Eğitimiyle, fiziksel yapısıyla, gelişimiyle, taktiksel anlatımıyla, taktik anlayışı bir oyuncunun ne kadar yüksekse o kadar başarılı olma ihtimali de yüksektir. Dolayısıyla bunu bir bütün olarak akademi gibi düşünmek lazım ya. Hocalarımız, arkadaşlarımız beraber bu yolu yürüyoruz. İnanın bana bunu yapanlar oldu. Mesela Altın Ordu hakikaten bayağı bir uğraş verdiler. Kolay değil. Yani bu işin dedik ya eğitimi var, fizikseli var ama en sonunda da ekonomisi var. O ekonomide maalesef biz zaten geriye düşmüşüz. Önce öğreticinin mutlu olması lazım. Her türlü ekonomide dahil standardını yükseltip kendisini prestijli hissedecek ki aktarabilsin. Biz bunları yapmadan mucize bekliyoruz. Oyuncu nasıl çıkmaz? Çıkmaz. Şimdi Clairefontaine dediğimiz zaman 2500 oyuncudan 25 oyuncu seçiyorlar. Öyle mi? Bu 25 oyuncuyu 12-15 yaş arası eğitiyorlar. 15'ten sonra kendileri Fransa içinde istediği takımlara veriyorlar. Bunların içinde bazısı problem olursa, bazısı oluyor.
1: Her oyuncu çıkacak
0: çıkmıyor, hali yok. Ona da destek veriyorlar.
1: Hayatın başka alanlarında.
0: Başka alanlarında ekonomik destek, doktor desteği veyahut psikolog destek veriyorlar. Ve hepsinin kaydı var. Mesela ben de şu anda o günkü seçimlerdeki bütün oyuncuların kaydı var. Hatta hakkında hocaların raporu var. Düşün kaç sene geçmiş. Orada daha da taze. Ve liseden bakıyorlar, diyor ki kardeşim bir dakika ya. Bu oyuncu bizim çok iyi bir oyuncumuz. Nasıl oldu da böyle oldu? Yani peşini de bırakmıyorlar. Tabii bizde biraz muhakkak ki her anne için, her baba için evlat çok önemlidir. Bizim olduğu gibi. Hiç itirazım yok. Ama onu da bir düzenlemeleri lazım ailenin. Ne zaman, nerede, nereye kadar? Bu sorulara da biraz düşünmeleri gerekir. Şimdi tesis yapılıyor Türkiye'de ama Türkiye'de tesisle beraber bu söylediklerimizin de olması lazım sıralamada ki tesisle beraber bu yetenekleri kazandırabilelim. Yoksa kuru kuruya inşa etmek fazla bir şey ifade etmiyor. İçi yetenek ruhlarıyla dolmalı. Gıdasıyla, ekonomisiyle, okuluyla, uyku düzeniyle, saygısıyla, konuşmasıyla, yabancı lisanıyla, hepsiyle. Bunu yapabiliriz. Başarıya giden yolların bir sistemi var. Gençlere bunu aşılamak lazım. Bu gençleri buraya yönlendirmek lazım. Buradan bulmazsak, çıkmazsa nereden çıkacak? Sabır ve bu söylediğim alt alta koyduğum sıralamadaki önemli unsurlar bir araya gelecek.
1: Çok fazla tabii başlık var hocam. Altyapı denilince sizin çok üzerinde hassasiyetle durduğunuz bir konudur.
0: Eğitim zihniyetimizi buna göre ayarlayacağız.
1: Medya eğitimi de veriliyorlar, evet, futbolculara. 12-15 yaş arasında. Evet. Kapalı basın toplantı odalarında bir maçtan çıkmış gibi oyuncuyu karşısına alıyor.
0: Oradaki %100 şart.
1: Ve diyor ki sen oyundan çıkarken takım arkadaşına işte elini sıkmadın. Aranızda bir şey mi var? Provokatif sorular soruyorlar ki 19-20-21 yaşına geldiğinde zor durumda kalmasın böyle bir anda diye.
0: Başka bir şey söyleyeyim. Her hafta yayıncı kuruluşla anlaşma gereği official olarak konuşmak zorunda bir oyuncu hoca. Öyle mi? Hepimiz seyrediyoruz hafta içi de. Oyuncu da konuşurken doğru bir analiz edip ona göre güzel konuştuğu zaman inan bana benim çok hoşuma gidiyor ve takdir ediyorum. Benim gibi de çok insan da ediyordur. Klasiğin dışına çıkan artık gençler her şeyi öğreniyorlar. Bu da bir görev. Güzel konuşmak veyahut hitabet. Bu da bir şey.
1: Soğukkanlı kalmak, değil panik mi? Yapmamak değil mi? Medya karşısında. Evet. Çünkü milyonlarca, milyarlarca belki insana hitap ediyor.
0: Yani hocam, mimiğinden, jestine, konuşma şeklinden kullandığın kelimelere kadar herkes dikkat ediyor artık. Neredeyse kıl kadar şeyleri bile görüyorlar her yerde. Dolayısıyla yani komple futbolcu olunuyor. Hani bazı oyuncuları hep anlatıyoruz ya, olağanüstü profesyonel dediği. Onların onlardan farkı bu zaten. Yaşantısı ve kendini geliştirme isteği. Gelişmek değişmektir ya. Ne kadar çok değişirsen o kadar çok gelişirsin.
1: Hocam tabii sohbet Dünya Kupası ile başladı. Çok derinleşti, güzel yani.
0: Tabii bu altyapı mevzu Türk futbolu beni biraz daha ilgilendiriyor. Çünkü bunu yapabilirdik. Anlatabiliyor muyum? Yapabiliriz. Hala da. Bu kadar gencin olduğu bir yerde. Yapılmalı yani.
1: Dünya Kupası ile başladık hocam. Dünya Kupası ile ilgili çok kısa birkaç beklentinizi sorayım. Daha sonra da izleyicilerimizle vedalaşacağız bu haftalık. Son 16 turunun en merakla beklediğiniz maçı hangisi?
0: Meksika, İngiltere.

0: Bravo hocam. Ben de açıkçası çok merak da
1: Meksika,
0: bekliyorum
1: İngiltere.
0: Azteca'da.
1: Bakın, Meksika inerse sürpriz olmaz. Şimdi bu saatten sonra herkes her şeyi beklemeli. Kim geldiyse buraya boşuna gelmedi. Gördük ki herkes de bir şey oynuyor. En kötü olağanüstü mücadele ediyorlar. Bir defa golcüler durmuyor iş başında. Hepsi atıyor. Atmaya da devam edecekler bence. Ve attıkları goller öyle kolay goller de değil. Özellikle Kane'in. Ama buna rağmen Meksika'nın o takım oyunu inatçı, vazgeçmeyen.
0: Taraftarlar da çok iyi birleştiler. Son maç olacak
1: Aztek'te onların
0: Aztek'te.
1: önemli yeri.
0: Çeyrek finallerden sonra tekrar konuşacağız hocam.
1: Tamam, peki.
0: Teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür
0: Ağzınıza sağlık.
1: ederim.
0: Çok keyifli bir
1: Herkese
0: sohbet.
1: selamlar, sevgiler, saygılar olsun buradan.
0: Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Şu şey en üst yargı son kararı vermiş. Sonuçta çok söylenecek şey var. Devlet demiş ki, hukuk demiş ki bu bir kumpastır ve Türkiye'ye 15 Temmuz'da büyük acılar yaşatmaya çalışan bir terör örgütünün kumpasıdır. Sen Şampiyonlar Ligi'ne gönderilmedin. Ya abi her ceza haklı bir ceza değildir ki. Yani ülkede, dünyada da öyle filmlere konu oluyor ama ülkemizde de 60'lı 70'li yıllarda çok olmuş. Adam 30 yıl hapis yatıyor, 31. yıl tahliye ediliyor. Devlet özür diliyor, ya biz seni yanlış yere atmışız, gerçek suçluyu bulduk diye. Anlatabiliyor muyum? Her verilen ceza doğru cezadır veya o dönem sağlıklı verilmiştir diye şey. Fenerbahçe o dönem sağlıksız ve doğru olmayan ceza verildi. Her neyse. Ya bunun üzerinden bile hala aradan geçmiş artık bu. Biz Trabzon taraftarı İstanbul'da Fenerbahçe tribününe rahat gelsin. Fenerbahçe taraftarı Trabzon'da rahat rahat, ki rahat rahat da dolaşır. Trabzon halkı mükemmel bir misafirperverliği vardır ama o gerginliği besleyenler olduğu sürece bundan etkilenen insanların da olması gayet normal. Fenerbahçe taraftarı Trabzon'da stada girsin diye düşünürken işte 3 gün önce yine birbirlerine sataşan açıklamalar yaptı. Yani bırakın, bitti artık, 16 yıl geçti. Acısıyla şey unutulmasın, kumpas unutulmasın, bir daha böyle bir şey olmasın. Buna yeltenilmesin. Türk sporuna, terör örgütlere el uzatmasın. Bunun üzerine birleşin. O dönem kendi canının yandığını düşünen insanlar da olabilir ama Türk spor için, Türk futbol için artık bu şeylerin de üzerine sünger çekilmesi lazım. Umarım yeni bu kadar ısınmışken Trabzonspor, Fenerbahçe, işte klavye delikanlı kulüplerin şeyinden bahsettik ya, umarım bu sadece birkaç sosyal medya klavyecisinin, klavye delikanlılarının gazını almak için yapılan açıklamadır. Umarım onlar da sona erer. Her iki taraf için de diyorum.
5: Mesajları okuyarak ilerliyordum. İki müdürüme de selamlar. Amsterdam'dan selamlar. Sizi dinlemek çok güzel. Erkan müdürüme sorum. Fenerbahçe'de transferde gecikiyor mu yoksa emin adımlarla sanki adım adım mı ilerliyor? Bence ikinci dediğiniz daha ağır basıyor ama Erkan müdürüme sorayım dediniz. Direkt Erkan Tiryaki'ye aktarayım.
4: Yaşar abi, Hollanda'ya selamlar. Şimdi yani bütün takımlar ağırdan alıyor. Çünkü bunu biz söylediğimiz zaman, Haziran'ın 15'inde transfer açıldığı zaman takımlar belli başlı anlaştığı oyuncularla yapabilir ama transfer politikasını ağırlıklı olarak Dünya Kupası sonrasına bırakacak. Artık son 8 takımla yavaş yavaş belli olmaya başladığı için yavaş yavaş hareketlenecektir. Ama Fenerbahçe'nin önceliği, iki önceliği var. Bana göre üçüncü bir önceliği de olması lazım. Önce kulübün önceliğini söyleyeyim, bildiğimiz şeyleri. İyi bir kanat oyuncusu alarak Şampiyonlar Ligi'ne kaldıktan sonra bir ya da iki transfer, yani direkt ilk 11 oynayacak oyunculardan bahsediyorum. Yoksa Fenerbahçe bir yerli stoper de alacak ama önceliği o değil. Veya santrafor da alacak. Belki Vedat'ın döneceğini düşünerek önceliği de olmayabilir ama Fenerbahçe'nin ilk şu andaki önceliği yönetimin kanat oyuncusu, Oğuz Hoca önderliğindeki transfer komitesinin kanat oyuncusu, işte Greenwood olur ya da başka bir oyuncu olur ama direkt ilk 11 oynayabilecek, ses getirecek bir kanat oyuncusu almak, evet. Fenerbahçe'nin. Ve Fenerbahçe bundan sonra büyük bir ihtimalle de yani Ağustos ayında lig başlayacak. İşte Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda alınacak sonuçlara göre. Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa oradan da bir para geleceği için ona göre harcama yapacak. Diğer önceliği de Fenerbahçe'nin, iki önceliği var demiştim yönetimin. Eldeki oyuncuları göndermek. Yani takım kadrosu çok kalabalık. Bence diğer yıllara göre şanslı oldukları nokta satabilecekleri yabancı oyuncular var. Yani neydi o isim, Meksikalı.

0: bir stoper vardı Fenerbahçe'nin. Thiago neydi? Bir şeydi. Geçmiş dönemden bahsediyorum. 2018 Koku döneminde. Diogo Reyes. Ha, evet. O tarz artık gittiği için de rahat konuşacağım için çöp denilen yabancı transferler olmadığı için işte Alexander Frey gibi vesaire. Yani elden çıkartılabilecek daha rahat oyuncuları var Fenerbahçe'nin. Livakovic para kazanırsın. verdiğin kadar olması bile. Amrabat para kazanırsın. Diogo Carlos para kazanırsın. Musaba para kazanırsın. Fenerbahçe'nin elinden çıkartmak istediği oyuncular. Evet, Omar Fayet'ten zaten bir yatırım transferiydi. Kazanamaz. Bazı oyunculardan Fenerbahçe para kazanabilir. Fred kalacak mı, gidecek mi? Belki ben kalacağını İsmail Hoca'yla düşünüyorum. Ama bu yabancı kontenjanında ekstra oraya bir oyuncu olur. Fred'i de satabilirsin. Beka yurt içinde satabilirsin. Rusya'ya satabilirsin. Yani 1-2 milyon euro kazanabilirsin veya verdiğin şu an yıllık ücretini karşılayacak takımları bulabilirsin. Yani diğer yönetimlere göre veya diğer yıllara göre Fenerbahçe'nin yeni yönetiminin avantajı elden çıkartılacak oyuncuların piyasa değeri çok net bir şekilde söyleyeyim var. Ama öncelik bu olacak sonuçta. Yeni yabancı kuralı 16-4 artı 4'e uyan oyuncularınız var. İşte Mimović kalır mı kalmaz mı, büyük bir tane gidenlerden birisi olacak ama işte Şerif, Nene, bunlar o 6-4'e uyan isimler. Arch Brown yine ona keza. Ama o 10 kişilik kadroda işte bir yabancı oyuncu daha geldi mi ne olacak? 2+1 dedim, yani benim kendi görüşümü söyleyeyim. Belki sen de bana muhalif olacaksın ya da dinleyicilerimiz de fikirlerini söyleyebilir. Vedat Muriç hiçbir zaman bu seviye bir takımın birinci santraforu olamaz. Çok değerli bir oyuncu. Ligi çok iyi biliyor.
1: Zaten onun için çabalıyor.
0: Oyun içindeki etkisi inanılmaz. Yani sadece gol olarak düşünmeyelim, rakibi yıpratması. Hatırlayın o dönemi, Vedat Muriç'in olduğu dönemde Geri Rodriguez ve Victor Moses'ın etkinliği çok daha artmıştı Fenerbahçe'de kanat oyuncularının, Ersun Yanal'ın döneminde. Kanat oyuncularını çok rahatlatır. Bak göreceksin, Kerem Aktürkoğlu'nun performansı Vedat Muriç'le oynarken daha fazla artacak. Hem kenar ortalar hem bekleri de kademeye, kendi kademesine soktuğu için bek pozisyonunu boşaltarak kanat oyuncularının önünü çok fazla açacak. Çok değerli. Ama gelelim ki Fenerbahçe'ye işte Osimhen gibi, ki Osimhen geçen yıl ligde çok gol atmadı. 11-12 gol attı. Ama o kadar kritik goller attı ki işte Afrika Kupası ve sakatlığından dolayı kaçırdığı haftalar oldu. Yine gol ortalaması yüksekti. Şampiyonlar Ligi'nde çok gol attı. Fenerbahçe'nin evet bir Osimhen daha yok. Osimhen'in bir üst modeli zaten dün Brezilya'yı eledi. 2 gol attı. Osimhen tarzı, daha doğrusu Osimhen kalitesinde veya fiyatında bir oyuncu zaten alamazsınız. Ama Fenerbahçe'nin birinci santraforunun size bir sezonda 25-30 gol arası direkt gol, asistten bahsetmiyorum, yani 20 ve üzeri gol katkısı vermesi lazım. Vedat Muriç'in kariyeri boyunca en iyi sezonu geçen sezonda 23 gole ulaştı Mallorca'da. Vedat Muriç Fenerbahçe'de 17 gol attı. Bunun bazılarını Türkiye Kupası'nda attı herhalde, ya da Avrupa var mıydı o dönem hatırlamıyorum, ama ligde 13 golü vardı. Bak en iyi sezonunda 19 milyon euroya Lazio'ya gittiği dönemde Fenerbahçe formasıyla ligde 13 ya da 14 gol atmış olması lazım. Totalde 17 gol attı. İşte 40 maçta. Çok düşük bir rakam yani. 0.50'nin bile altında. O yüzden Fenerbahçe'nin Vedat Saçmış, sizdeki Şerif'e de anlaşılan güvenilmiyor. Ki mecburen bu turu onunla geçeceksin ya da Talişka'yla. Fenerbahçe'nin aynı sıkıntıları çekmemesi için geçen yıl nasıl Yusuf En-Nesyri, Cenk Tosun ve John Duran'la başladın. 3 üst düzey santraforla başladın. 3 üst düzey santraforla başladın. Şu an Fenerbahçe'nin Vedat Muriç'in de sakatlığı sayarsak yine santraforu yok. O yüzden Fenerbahçe'nin bence önceliği kanat transferiyle birlikte yürüteceği mutlaka işte bu Guresi diyorlardı. Olmadı herhalde. O tarz size 30 gol vaat eden, atar atmaz başka bir konu, 30 gol vaat eden bir santrafor olması lazım. Fenerbahçe'nin bence şu andaki en büyük ihtiyacı da birinci santrafor bölgesi. Bazen Vedat Muriç ve şeyle oynarsın. Yeni alacağın santraforla oynarsın. Bazen Vedat kenarda olur, bazen diğer olur, ama Vedat'ın önüne geçebilecek, ya yani Vedat'ı da gölgede bırakacak bir santrafor transferi yapmanız lazım. Çünkü Vedat üst düzey iki takımda oynadı. Yani kariyeri boyunca şampiyonla oynayan bir takımda oynadı sadece. Fenerbahçe'de oynadı. O sezonu 13 golle tamamladı. şampiyonluğu oynayan takımda ki Fenerbahçe Ersun Yanal'la devre arasının lider ya da oralarda girmişti. Yani bir Trabzon deplasmanındaki büyük hakem hatasıyla kaybedilen maçtan sonra düşüşe geçmişti Fenerbahçe. Zaten ondan sonra pandemi girmişti, bir şey olmuştu. 2020 olması lazım. Ondan sonra Lazio'ya gitti. Lazio'nun da hedefi ilk dörttür yani. Serie A'da şampiyonluk kurabilecek bir kadrosu yoktur. Hadi Serie A'daki Şampiyonlar Ligi yarışını üst düzey kabul edelim. 2 gol attı, 3 gol attı. Yani orada da oynayamadı. Lazio'da da bir sezon geçirebildi. Sonra orta sıra takımlar aynı bizim gençler bildiğimiz gibi Mallorca'ya gitti. Yani Mallorca 2000 yılında Galatasaray'ın elediği Mallorca pozisyonunun çok uzağında. Yani o zaman Samuelito vesaire kalede Leo Franco Samuelito vardı. Santraforunda Mallorca'nın La Liga'nın ilk dördünü oynayan bugünkü Atletico Madrid gibi bir takımdı. Ama özellikle son 20-30 yıldır çok fazla yani bu sıralarda oynayan, küme düşmemeye oynayan ki bu yıl küme düştü. Yani kümede kalmaya oynayan bir takımla oynadı La Liga'da ve küme düştü. Orada bu gol performansını gösterdi. Ha şunu da diyebilirler ya, böyle kötü bir takımda, küme düşen bir takımda 23 gol performansı, evet, mükemmel bir başarı. Ama kariyeri boyunca en büyük başarısı, en yüksek gol skoruna ulaştı. Bütün bunlara baktığımız zaman skor istatistik olarak Vedat Muriç Fenerbahçe'nin birinci santraforu değil. Ama ve lakin Fenerbahçe özür dilerim, Vedat Muriç üzerine
1: abi birinci santraforu değil bence de, ama nereye bağlayacağız onu merak ettim.
0: Şunu söylüyorum, olumlu taraftan da bakayım. Evet, oyun içinde az önce dedim, kanat oyuncularını çok rahatlatır, asist yapar, sırtı dönük oynar, topu tutar, sende çok önemli. Ama bu Vedat Muriç'in üzerine oyun planı kuracaksanız olur. Fenerbahçe'de Asensio varken, Talisca varken, işte diğer önemli dünya yıldızı oyuncuları varken Vedat Muriç'in üzerine oyun planı kurulmaz. Ancak onun işte Osimhen tarzı bir oyuncuya kurulur. O yüzden Fenerbahçe mutlaka ve mutlaka birinci santrafor. Hiç tartışmaya yer bırakmayacak. Ha, tutar tutmaz başka bir konu. Geçen yıl John Duran da tutar demiştik. O transferi eleştirmemiştik. Ama tutmadı. Tutup tutmayacağını bilemeyiz. Ama birinci santrafor transferi yapması lazım Fenerbahçe'nin. Bu benim düşüncem ama bence yönetimin düşüncesi bu değil.
1: Peki sendeki detaylar neler? Jiresi için ve Greenwood için, aynı zamanda kanat tarafı için.
0: Greenwood'u zorlayacak Fenerbahçe. Sonuna kadar zorlayacak. Çünkü şu anda piyasada alabileceğiniz, işte geçen yıl Leroy Sané vardı. Ondan önceki yıl Galatasaray'ın aldığı Wilfried Zaha vardı. Yani piyasada Türkiye'ye gelebilecek önemli oyuncular bunlardı. Şu anda piyasada kanat oyuncusu olup Türkiye'ye gelebilecek en önemli oyunculardan birisi de Greenwood. Fenerbahçe sonuna kadar birinci plan olarak bunu zorlayacaktır ve bütçesinin, şu an kalan bütçesinin veya oluşturulacak bütçenin, şöyle oluşturulacak bütçenin, az önce de dediğim gibi Livakovic'in satışı, belki Mimovic'in kiralanması, Musaba'nın satışı, bu tarz elden, işte Diego Carlos'un satışı, bu tarz oyunculardan gelecek bedellerle Fenerbahçe bütçesini birazcık daha arttıracaktır ve kanat oyuncusu olarak da Greenwood'un üzerine gidecektir. Bu arada Sidik Şerif'in de ben ondan dolayı Fenerbahçe'nin ikinci santrafora da ihtiyacının olduğunu söylüyorum. Talisca'yı tek forvet olarak yine kullanmak zorunda kalacak büyük ihtimalle, zaten Şampiyonlar Ligi'nin ilk ön eleme turunda Polonya takımına karşı. Sidik Şerif'i daha çok İsmail Kartal kanat oyuncusu olarak, fulleli atletik bir oyuncu olduğu için kanat oyuncusu olarak düşünüyor. İrfan Can Kahveci'yi çok ciddi bir şekilde psikolojik olarak hazırlayıp o 2 yıl önce, 3 yıl önceki performansına döndürmek için, ki İsmail Kartal'la verdi o performansı. Yani o performansa yaklaşırsa birinci sağ kanat oyuncusu İrfan Can Kahveci'yi düşünüyor. Çok açık ve net söyleyeyim. Solda Kerem. Tabii yeni transfer kim gelecek? Solda da oynar Grimor. Sağda da oynar. Ama İrfan Can Kahveci'yi de ilk 11 oyuncusu olarak düşünüyor İsmail Kartal. O yüzden şu anda Fenerbahçe'nin önceliği zaten stoper transferine, belki bir yerli stoper transferi olabilir, öyle duyumlarımız var. İşte Adil'in ismi geçiyor örneğin. Ama Fenerbahçe stoper transferini bir kere Eke transferiyle kapattı. Sakatlık geçirmezse mükemmel bir transfer bu arada. Yaşar abi daha fazla bilgi verebilir. Zaten bildiğimiz bir oyuncu. Göz önündeki bir oyuncu. City'nin oyuncusu. Şu anda Hollanda milli takımında oynuyor. Hollandalı olduğu için öyle dedim. Kanat transfer, yani back transfer.
1: Bu arada dedin Yaşar abi için, ne dedin orayı anlamadım.
0: Nathan için daha fazla şey verebilir, bilgi verebilir. Hollandalı
1: ha,
0: ya.
1: Peki, tamam. Ha, peki,
0: Hollanda'da yaşadığı için doğru. Mesela Hollanda'da yansıması nasıl oldu bilmiyorum. Çünkü önemli. Hollanda milli takımının dönem dönem ilk 11'de oynayan, ki grup maçlarının ikisinde ilk 11 oynadı diye hatırlıyorum. Birinci stoper, yani ilk 3 stoperinden birisi Hollanda milli takımının. Önemli bir oyuncusu. Size uzun yıllar. Ki Pep Guardiola'nın takımında stoper oynamak kolay değildir. O da 60-65 milyon euroya gelmişti. Sterling'e gelmişti Manchester City'ye. Yine İngiltere'deki başka bir takımdan. Onun takımlarının

0: stoper oynamak, çünkü stopere çok fazla görev verir. Hem kesici, hem kademe, hem de önemlisi oyun kuruculuk anlamında. Orada Guardiola'nın takımlarında stoper oynamak kolay değildir. İşte duyumlardan bahsederken İrfan Can Kahveci'yi söyledim. Stoper ve bek zaten kaleci konusunda bir sıkıntısı yok Fenerbahçe'nin. Livakovic'le yollar ayrılacak. Birinci kaleci Ederson olarak devam edecek. Ve Fenerbahçe'nin şu an en büyük eksikliği orta sahanın göbeğinde de bir sıkıntısı yok Fred'in de kaldığını düşünürsek. Mutlaka bir sağ kanat, her iki kanatta da oynayan ama ağırlıklı olarak sağ kanatta oynayan bir oyuncu, o da Greenworth'un üzerine gidiyor. Yani adam yani geçen yıl 30 gol katkısı yapmış, gol artı asist. Son iki sezonda 50-60 gol katkısı yapmış, gol artı asist. Artı bir de birinci santrafor, o benim görüşüm tabii ki. Ama Fenerbahçe'nin önceliği dediğim gibi İrfan Can Kahveci'yi de bu yarışın içine sokarak kanat transferi.
1: Peki. Şöyle hızlıca mesajları tamamlayayım. %100 katılıyorum. Öncelik golcü olmalı demiş Yaşar Bey. Yaşar Bey'in ben aynı zamanda Fenerbahçe transferde çok mu gecikiyor yoksa emin adımlarla, sakin adımlarla mı ilerliyor kısmında bu sorusuna. Ben emin adımlarla ilerlediğini düşündüğüm bir Fenerbahçe görüyorum. Öyle hızlıca eleştirelim, hızlıca çabuk harcayalım değerleri, kıymetli olan bazı durumları diyen tarafta değilim. Bir şey kurulmaya çalışılıyor. Orada 8 yıl dayandığınız Fenerbahçeliler eğer burada çok ısrar ediyorsa, mesela ilk Yaşar Bey'in ilk söylediğinde geç kalındı kısmında, 8 yıl dayandığınız Ali Koç yönetimi bir tarafa koyun. Diğer tarafta da sonrasında ya Aziz Başkan olsaydı bunlar olmazdı, ahı var bak şu ismin, ahı var bak bunların dediğiniz bazı noktaları şöyle bir net bir şekilde hatırlayın lütfen, ya da en azından denilen noktaları, siz öyle düşünmeseniz bile burada da biraz sabır konusunu ön plana çıkarın diye düşünüyorum Fenerbahçe yönetimine ilişkin. Ve gelen mesajlara şöyle hızlıca tek tek bakıyorum. Hepsini okuyayım, sonrasında değerlendirelim Erkan Tiryaki. Mesaj ağırlıklı gidiyoruz. Berk, öncelikle hoş geldin. Şükür kavuşturana. İyi yayınlar diliyorum. Zihni Hoca'ya Allah'tan rahmet dileriz, sabırlar dileriz demiş. Greenwood transferinde ne aşamada, konumuza sorabilir misin demiş. Onu konuştuk Erkan Tiryaki ile.
0: Yani aşama konusu Gökhan ilgilenildiği doğru. Fenerbahçe bununla da ilgili açıklama yaptı. Bundan dolayı değil yöneticimiz Fransa'da, ama ilgilenildi. Yani Fenerbahçe'nin transferdeki birinci maddesi Greenwood.
1: Ya bu arada yönetim...
0: Yani şu anda bahsedilen rakamlara 40 milyon euroya çıkması imkansız Fenerbahçe'nin.
1: Abi bu arada...
0: Maksimum çıkabileceği, o da işte satılacak. Erkan Tiryaki. Çünkü Fenerbahçe... Geliyor mu sesim?
1: Geliyor şu an, evet.
0: 22 yabancı oyuncusu var Fenerbahçe'nin, satılacak oyuncuların geliri ile beraber o ancak 30 milyon eurolara çıkılabilir.
1: Evet.
0: O yüzden yani şeyde de transfer maaş konusunda da sponsor kısmına güvenilecektir. Yoksa o Marsilya'nın istediği rakamlara çıkılması Fenerbahçe'nin hiç gerçekçi değil. Fenerbahçe zaten transfer bütçesinin birçok kısmını şimdi bu sene şeye kullandı zaten. Sidik Şerif'in bonservisini alarak, zorunlu bonservisini alarak
1: peki
0: kullandı.
1: Selamlar Hayli. Bu arada dedim abi, bu arada dediğim şeyi unuttum bu arada. Giremeyince araya. Hızlıca aklıma gelince söylerim az sonra. Selamlar Hayli, yayınlar kolay gelsin herkese. Selam, saygı Berk sana da, Zini Göktaş'a da demiş. Zini Göktaş'a Allah'tan rahmet dilemiş. Yanlış yazmış ama ya bize de rahmet diliyor musunuz az daha, öyle söyleyin Necmettin Bey. Allah böyle hayırlı güzel ömürler nasip etsin hepimize. Ama araya karıştırmış bak, diyor ki Berk sana da saygılar, Zihni Göktaş'a Allah rahmet eylesin. Ha peki tamam, şimdi düzeltti. Peki tamam, düzenlendi hemen mesaj. Teşekkür ediyoruz. Farklı bir dinleyicimizden geliyor mesaj. Der ki merhaba, yorumcuya sormak istediğim birkaç soru var mesela. Az Yıldırım'ın kendi demeci var. İşte yaptıysam kendim için yapmadım, Fenerbahçe için yaptım vesaire vesaire demiş. Şimdi adınız yazmıyor. Adınızı yazın lütfen. Önce adınızı da okuyalım. 20-20. 20-20. Ya abi şimdi uzayacak konu ama gir Cumhurbaşkanlığı sitesine. Abi Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek makamı nedir? Resmi makamı. Bir şeyi netleştirmek istersen oradan bir şeye bakabilirsin ya da en azından ya orada baktığın şeyi nette değil mi? Abi hukuk aynı şekilde hukuken ona da baktığında. Ama sen diyorsan ki burada şunu söyleyeyim, hemen söyleyeyim Erkan Tiryaki. Hemen söyleyeyim. Bir terör örgütünün kumpasını, bir terör örgütünün kumpasını buraya bu şekilde soru haliyle getirip ne yaptıysa Fenerbahçe için yaptı diyor derseniz orada manipülasyona girer olay. Bu bir. İkincisi de hani ben sadece dış ülkelerden ya da UEFA'dan gelen bazı şeyleri baz alıyorum diyorsanız orada diyecek bir şeyim yok size. Türkiye Cumhuriyeti'nin aldığı hiçbir kararı tanımıyorum. Bu durum böyledir. Bakın böyle böyle Aziz Yıldırım da şöyle demiş zaten. Bu şekilde destekliyor onu arayıp altında bir şey arıyorsanız o sizin kendi düşünceniz, kendinize bağlayacak bir şey. Ama söyleyeceğimi söyleyeyim. Erkan Tiryaki, sözü sana bırakayım.
0: Şimdi şöyle kardeşimizi diyorum. Evet. Niye kardeşimizi? Belli ki o dönemde maksimum 6-7 yaşındadır ki o dönemki açıklamaları hatırlamıyordur. Yani şu anda da kaç yaşında olur? 22-23 yaşındadır. Eğer yaşı evet. yüksekse, benim yaşlarımdaysa, yani 40 yaşındaysa da vah vah diyorum. Çok net söylüyorum. Yaşında yazarsa ondan dolayı kardeşim diyorum. Olabilir. Çünkü bu konu çok konuşuluyor. Sadece bir işte her şeyi bütünüyle bakmak

0: ilgili yasanın çıkmasının çıkartan kişi, çok net söylüyorum tabii ki Sayın Cumhur, o zaman Başbakan'da yanlış hatırlamıyorsam, onun direktifi, işte komisyonların çalışması, ama bu fikri kulüp, dönemin Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak, ya ülkede şike de olmasın, başka bir şey de olmasın, şiddet olmasın, Türk futbolundaki şikeyi, hatta Türk futbolu değil, Türk sporundaki şiddeti bitirelim diye 62-22'lik yasayı çıkartılması için ilk öneriyi veren Sayın Aziz Yıldırım'dır 2009 yılında Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak. Bu olay yaşandıktan sonra işte binlerce yılla yargılandı şikeyle suçlanarak o kumpasta. O dönem çoğu kişi kumpasın farkında olmayabilir, çok normal. Çünkü basını ele geçirmişler, onu ele geçirmişler, bunu ele geçirmişler, birçok şey var. Diğer taraftan ya tabii benim kendi görüşüm, aksini iddia eden de olabilir. Herkesin kendi görüşü olabilir burada. Ama Divan Kurulu'nda 2013 yılında olması lazım. Yani Sayın Aziz Yıldırım 3 Temmuz 2011'de cezaevine girdi. 2 Temmuz 2012'de ben işe başladıktan bir gün sonra da şeyden çıktı. Silivri'den, cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere çıktı. Davası bitmedi. Neyse. İlk ya da ikinci, üçüncü, dördüncü, yani bir yıl sonra da olabilir. Tam divanın hatırlamıyorum. Divan kurulu toplantısında ya da bir seçimde, mali genel kurul da olabilir. Tam orasını da hatırlamıyorum
1: bu
0: ama.
1: Bu arada az sonra reklama gireceğim. Kurulu. Bitince Erkan Tiyan.
0: Tamam. Arkadaşımıza, kardeşimize bunu anlatayım ki yanlış bilgi sahibi olmasın. O dönem ne tartışılıyor? Şimdi bu 62-22'li yasa Sayın Aziz Yıldırım'ın da öngördüğü ve ilk mağduru da o. Biz bu 62-22'lik yasayı değiştirelim ya. Olabilir, şeytana uymuştur birisi, bunu yapmıştır, bu pis işe bulaşmıştır, şike yapmıştır, bahis oynamıştır. Ya teröristler 1500 yılla yargılanmıyor. Böyle şey mi olur diye bu 62-22 yasayı düzeltelim, kanun önerileri vesaire. O sırada özellikle bazı çevreler, kişiler ve kurumlar ayrılsın. O kadar eminler ki Aziz Yıldırım'ın yaptığına inanıyorlar. Daha 2015 yılına gelmemişiz çünkü 15 Temmuz kumpasına. O kadar eminler ki kendilerince. Kişiler ayrı yargılansın, kurumlar ayrı yargılansın. Kişilerin yaptığı kurumları bağlamaz. Yani Aziz Yıldırım'a verelim ceza, hapiste atalım. Fenerbahçe'yi düşüremiyoruz madem, Aziz Yıldırım'a hapiste atalım mantığı vardı. Aziz Yıldırım da çıktı dedi ki, ya öyle saçmalık mı olur? Kişilerle kurumlar hiç ayrılır mı? Ben yapmadım. Biz yapmadık. Ama diyelim ki yaptık. Ya birazcık da Türkçeleştirir yani. Birebir noktası virgülüne kadar şey yapacak değilim, anlatıyorum ne anlatmak istediğini. Diyelim ki yaptık biz. Yaptıysak Fenerbahçe için yaptık. Veya atıyorum Galatasaray yargılandı, Beşiktaş, Sivasspor, Dumluca Pınarspor yargılandı. Yaptıysa kendi menfaati için yapmadı, Dumluca Pınar için yapmış olur dedi. Ondan dolayı kişilerle kurumları ayıramazsınız. Bir ceza varsa bana da çektirirsiniz, Fenerbahçe'ye de çektirirsiniz. Eğer yapsaydım, yani yaptıysa, o onu diyor yani, önünü arkasını kesiyor, yaptıysam Fenerbahçe için yaptım diyor. Yani yapmadım da hani derler ya, seni suçlarlar suçlarlar, ya sen niye hırsızlık yaptın? Ya yapmadım hırsızlık arkadaş, yapmadım yapmadım yapmadım. Lan yaptıysam yaptım. Peki. Sana ne? En sonunda sinirlenip dersin ya. Yani bunu peki anlayamayacak, bu kadar internet çağındayız. Gir dijital ortama, YouTube'a şunan ve hala buradan vurmaları ondan dolayı ama, kardeşim. Ama, büyük ihtimalle yaşı küçük.
1: Abi yaşı yani 55 olsa da yaşı o, Erkan Tiryaki yaşı 55 olsa da yaşı anlamaya öğrenmeye çok açık 20-25 yaşlarında olsa da ben işine geldiği gibi konuşan insanın siyaseten de futbolda da kolay kolay bir şey anlatmaya çalıştığında işine geldiği noktadan ele alıyorsa eğer, bak mantık dinlemiyor, mantığı devre dışı bırakıyor, olayları somut örneklere rağmen devre dışı bırakıyor ve mantık dinlemiyor, işine geldiği gibi davranıyorsa kolay kolay fikrini değiştirdiğini, i̇şte bazı şeyleri anladığını görmedim. Kolay olmaz o iş çünkü karşındaki karakter söylediğim gibi bir karakter yani.
0: Belki bilmiyordur diye. Sen belki diğer yazışmalarını az çok
1: evet,
0: şeyini biliyorsunuz. Peki. Belki bilmiyordur diye veya şu anda yaşayıp sadece buna sığınan insanları da bunu anlatmak için bu vurguyu yaptım. Umarım algılara kapılmazsınız. Yani orada ben yaptım filan demiyor lan. Kişilerle kurumlar ayrılmaz. Böyle saçmalık mı olur? Yapıyorsa bir adam kulübü için yapıyordur.
1: Peki. Bu arada
0: ayıramazsınız ya.
1: Bir Ulan İstanbul deyince sen de böyle o Zihni Göktay'dan falan girince bir Erkan Tiryaki kaptırdın gittin sen de kendine az önce bak.
0: Ya ne diyeyim yani, tarihi yaşamayan veya o dönemi yaşamayan insanlar.
1: Peki, tamam.
0: O dönemi yaşamayıp da araştırmayan insanlara tahammülüm yok. İşte ondan dolayı diyoruz. Ondan dolayı Metin Oktay bir daha Fenerbahçe forması.

0: Can Bartu'nun Galatasaray forması giymesi hikaye. Bu tarz düşünce yapılarından dolayı.
1: Olmaz sizi yani. De anlıyorum. Sizi de anlıyorum ama yine de söylemek istedim. Dinlemek gerçekten zor oluyor. Lütfen sesleriniz üst üste binmesin demiş. Ya Erkan abiyle yayınlarımızda bu problemi neden yaşıyoruz? Hepimiz böyle
0: tartışıyoruz.
1: Aynen tartışıyoruz genellikle ve bence biraz da diğer programlardan biraz daha farklı oluyor. Yani işte ben sordum, sen cevapladın. Peki devam ediyoruz. Sen cevapladın, ben sordum. Peki devam ediyoruz. Tam tersi sorduk, cevapladık derken öyle olmuyor biraz da. Bence biraz da bu programın hani Erkan Tigayki ile yaptığımız yayınların artısı, hatta farklı yanı bu diye düşünüyorum. Sizin gibi düşünmüyorum.
0: Ama kaldı ki evet. Bak yine kestim sözünü. Uyarı güzel, bazen şey yapıyoruz.
1: Abi, az önce bak bu arada dedim. Bak yine giremiyorum.
0: Almıyorsun, yine aynısı oldu şu anda.
1: Giremiyorum. Abi bu arada diyorum. DJ'imi unutuyorum en sonunda. Erkan Tigayki adam haklı ya, yani bir anda. Madem mütevaziliği kabul etmiyorsun, al bak ben de açık açık söyleyeyim. Bu arada dedim, dediğim bu aradayı unuttum. Acaba hangi bu aradaydı yani?
0: Dinleyici her zaman haklıdır derler ya.
1: İşin esprisi. Erkan abim canım.
0: Ben de unuttum bu arada diyeceğimi, ben de unuttum.
1: Peki. Abi reklama gideyim, reklam bizi toparlar. Reklamın ardından kaldığımız tamam, yerden devam edeceğiz. Haber masası devam ediyor ama kaşımaya da devam ediyor dinleyicilerimizin bazıları bu konuları Erkan Tiryaki. Taha Tanrıkulu mesajın için teşekkürler ama kaşıma oraları. Yani işte bak komik oluyor. Ne komik oluyor biliyor musun mesela? Merakımdan soruyorum. Az önce de merakımdan soruyorum değil de bilmediğimden soruyorum. Yanlış anlamayın, af buyurun lütfen diye girmişlerdi Aziz Yıldırım örneğinde. Yani örneklerin sonu bitmez. Somut örneklerinde, somut verilen cevaplarında eğer inancınız varsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o hukuk sisteminin de sonu gelmez. Yani orada net bir şekilde belgeleri önünüze koyarsınız veya bu böyleymiş dersiniz. Ama kabul etmeyip soruyorsanız ayrı konu hala bunları. Kaşımayın buraları derim ben. Yani kaldı ki sizin bileceğiniz bir durum. Rıdvan Tok der ki Bursa'dan iyi yayınlar belki Evliyalar Şehri Bursa'dan selam olsun der. Selamlar Bursa'ya. Hızlıca mesajlara bakmaya devam ediyorum. Belki yayınlar, Erkan Bey'e sorun var. Greenwood geliyor mu? Kaleci kim olacak demiş. Erkan Bey'e bunu sormuş Erkan Tiryaki'ye. Ve iki mesaj daha var. Biri der ki Beko sen neden şimdi yüreğimize dokundun ki o güzel sözlerle demiş. Dinleyicimiz aynı böyle yazmış. Beko'yu da uzatmış. Berk selamlar kardeşim, lütfen hayata dair bir program da yap. Sana çok yakıştı giriş yaptığın sözlerinde, bunu fark ettim. Cidden bak demiş. İzmir'den Ercan ben demiş. Selamlar İzmir'e. Ya öyle zaman zaman oluyor ama her zaman olacak, her zaman güzel tutacak değil ya. Neticesinde arada sırada böyle anmamız gereken noktalarda ustaları anarken öyle güzel birkaç cümle edebiliyoruz belki de. Etmeye çalışıyoruz ya da öyle söyleyeyim. Erkan Tiryaki devam ediyoruz ve sana gelen mesaj az önce kaleci kısmına ilişkin. Fenerbahçe'de kaleci ne olacak? 5 ayrı kalecinin ön planda olduğu bir kadro.
2: Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson.
0: 2. ve 3. kalecisi de Tarık ve Mert.
1: Bu kadar
0: net. Birinci kaleci Ederson, ikinci ve üçüncü kaleci net ama hangisi ikinci kaleci değil onu da o günkü gündeme göre, o günkü eksiğe göre, tabii ki Mert bir adım daha önde tecrübesiyle ama o da işte Ederson sakat olacak ya da aşırı formsuz olacak, tekrar cezalı olacak o zaman ki cezası bitti mi bilmiyorum, bir maç daha olabilir, Galatasaray maçında almış olduğu kırmızı kart bitmiş de olabilir, tam emin değilim ama Fenerbahçe'nin birinci kalecisi Ederson, İkinci ve üçüncü yani arkasındaki kalecilerde Mert ve Tarık olacak.
1: Peki. Yayınlar. Erkan Bey selamlar. Saatiniz değişmiş. Uzun zaman sonra yakalayabildim demiş. 16'da da zaman zaman konuşuyoruz. 18'de de konuşuyoruz. Tamamen Erkan Tiryaki'nin böyle biraz işte keyfine kalıyor. Şöyle mi diyeyim Erkan abi? Senin üzerine atayım mı konuyu?
0: Keyfine değil canım, çalışıyoruz.
1: İşin esprisi peki tamam.
0: Aşk olsun.
1: Peki. Jirasi yerine Watkins daha spektüler bir etki yaratırdı demiş. Erkan Bey ne düşünür demiş.
0: Ya birçok oyuncu şey
1: spektaküler demiş.
0: Bunun içinde Watkins de olabilir. Jirasi de olabilir. Yani birçok şu anda aday vardır santrafor ama Greenwood ya da kanat transferine yapılacak transferin bedeline bağlı olacak. Santrafor transferini birazcık da Şampiyonlar Ligi'ne eğer kalınırsa o zaman yine bir dünya yıldızı santrafor gelebilir. Onun dışında muhtemelen kanat oyuncusuna harcanacak paraya göre bir yol haritası çizecektir Fenerbahçe.
1: Peki. Ben şu 3 Temmuz'daki hassasiyetine hayranım, hastayım, adamsın, iyi ki varsın demiş Yaşar Usta. Yaşar Bey 3 Temmuz'da hassasiyet olmasa dahi en azından 3 Temmuz'a karşı durabilecek bir düşüncesi olmayan

0: insanın ben birçok şeyinden şüphe ederim ya. Ben onu söyleyeyim bak. Ya burada ötekileştirmiş olmuyorum kesinlikle. Çünkü 3 Temmuz dediğin şeyin farkı yoktur birçok beladan, ülkemizin başına açılmak istenen beladan. Farkı yoktur yapanların, ülkemize bela açmak isteyen o terör örgütüne benzer ya da terör örgütünden olanların hiç farkı yoktur 3 Temmuz belasına bulaşanların. Zira o gün o işi yapanlar bugün neredeler onu sorgulamak lazım. Yani 3 Temmuz hassasiyeti tamam, belki hassas olmazsınız, farklı takımlısınız, o kadar da ileri gitmiyordur işinizdeki düşünceler buraya, ama 3 Temmuz konusuna yani bir noktada işte konuştuğumuz ölçüden en azından bir nebze olsun bakamayan insanın ben birçok şeyinden şüphe ederim. Yani bırakın hassasiyeti vesaire, birçok şeyinden şüphe ederim. Hadi abartarak, hadi ileriye giderek detaylandırmayayım konuyu. Erkan Tiryaki ile devam ediyoruz.
1: Ülke kaynaklarına, ben de son olarak ülke evet. kaynaklarına işte üst düzey devlet belgelerine ve yargı kararına geçen nedir? FETÖ'nün kumpası değil mi?
0: Aynen öyle.
1: Daha farklı bir şey iddia eden varsa devletin yargısı oldu ki yargı yolda kapandı artık. Yargı tarafından bütün kararları verdi. Şikayet etmek istiyorsanız gidin Avrupa İnsan
0: Hakları. Öyle kaşıyoruz ama.
1: Ya, yani devletin bütün kurumları, Cumhurbaşkanlığından yargısına kadar bütün hepsi bunun artık bir kumpas olduğunu, kayıtları, resmi kayıtlara geçmiştir. Aksini iddia eden varsa da büyük cesareti vardır. Ben aksini hiçbir zaman iddia etmedim. Eden varsa da varsa delilleri yeniden yargılamanıyor. Herhalde Yargıtay'dan sonra kapalı olur da bilmiyorum, belki uluslararası bir şeyi vardır. Ona gitsinler. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihine FETÖ kumpası olarak geçmiştir. Kayıtlara geçmiştir. Peki. Aksine iddia etmek çok da doğru ve hukuki değildir.
0: Peki, bir dinleyicimiz iş telefonundan yazıyor. Der ki lütfen, anlamıyorsunuz bizi. Biz diyoruz ki 3 Temmuz kumpas doğru demiş, ama demiş. Şimdi siz bir karar verin önce, bu amadan sonrayı mı okuyayım, amadan önceyi mi? Çünkü amadan sonrası farklı, amadan öncesi farklı. Bir karar verin, sonrasını okuyun ya da öncesinde kalın deyin lütfen. Ama en azından doğru bakış açısından bakın vesaire dediğiniz noktada amadan sonrasını ya da öncesini kullanın ki orada biz de bazı şeyleri net anlayabilelim. Yani işte tek başına Fenerbahçe'yi aklamaz vesaire gibi durumlar, yazdığınız mesajlar bir öncekini de mesela tezatı düşürüyor söylediğinizi. Gelen mesajları okuyoruz. Gelen mesajlarla ilerliyoruz. Beşiktaş'ta kaleciyi konuşmadınız. Fenerbahçe kalecisi mi var sadece konuşulan demiş Erkan Bey diye eklemiş.
1: Ha, bugün Fenerbahçe biz evet dinleyicimiz haklı, biz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş.
0: Yitirmek üzereyiz. Beşiktaş'ta yani Nübel'i konuşalım.
1: Fenerbahçe konuşuyoruz genelde aslında.
0: Doğru.
1: Ama bugün Fenerbahçe özelinde oldu programımız. O yüzden özür dilerim.
0: Peki Beşiktaş'ta Nübel için neler söylüyorsun?
1: Kesin bitti mi?
0: Yani bitmek üzere konuşuluyor. Bitmek üzereler konuşuluyor. En son. Bu arada Doğan Alemdar'ın da adı geçti bugün. Yeni bir haberdi. Beşiktaş'ın Bayern Münih ile anlaştığı öne sürüldü en son.
1: Beşiktaş'ta birinci kaleci olmaz. Nübel çok iyi bir kaleci. Yani bunu çok net bir şekilde söyleyelim. Özellikle Neuer'in sakatlığında çok ciddi sorumluluklar da aldı Bayern Münih'te. İyi bir kaleci. Ama ya Alman kaleciler bizde tutmuyor ya Schumacher'dan sonrası. İşte Karius geliyor Beşiktaş'ta akla. Fenerbahçe'de daha sonra hayatına son vermişti. Enke geliyor ki evet. Barcelona'nın yedek kalecisi ve Alman milli takımın kalecilerinden biri olarak gelmişti. Yine işte Karius geliyor. Alman kalecilerle ilgili işte ta yıllar önce Schumacher'e gitmezsek 80'li yılların sonuna, Yaşar abi daha iyi hatırlar, Schumacher'e Alman milli takımının birinci kalecisiydi, Türkiye'ye gelmiş geçmiş. İşte Ederson'un iki gömlek daha fazla kariyerli bir oyuncusuydu, çok net söyleyeyim. Alman milli takımının kaptanıydı, geldi Fenerbahçe direkt kaptanlıkta yaptı. O yüzüş gollü şampiyonlukta vardı kaleci olarak. Ondan sonra Alman kaleciler çok faydalı olmadı. Ya Anadolu'ya gelen kaleciler de öyle, hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Direkt Karius ve Enke örneğe geliyor. Çok iyi bir kaleci. Ön planda olan bir kaleci. Çok üst düzeyde oynadı işte Schalke'de, Monaco'da, Bayern Münih'te, Stuttgart'ta oynadı herhalde. Üst düzey bir kaleci. Yaşlı bir kaleci değil, bir kaleci için en iyi performans genelde 30'lu yaşlarına doğru başlar. 29 yaşında bir kaleci. Bence Beşiktaş'ın birinci kalecisi olabilecek potansiyelde, ama benim duyumum Premier Lig'den, yine Bundesliga'dan zaten çok talipleri var. Premier Lig'den üst düzey takımların ikinci kaleci olarak istediği yönünde de, yine İtalya'dan da üst düzey takımların ikinci kaleci olarak istediği yönünde de haberler var, ama şu an en yakın benim Beşiktaş muhabiri arkadaşlarımla yaptığım sohbetlerde, yani bu transfer büyük bir ihtimalle diğer takımlara göre daha fazla Beşiktaş para harcayacak, ama Beşiktaş yayına bitecek gibi. İyi bir kaleci ama yabancı kaleci birazcık şanstır. İşte dünyanın en iyi kalecisi Ederson Fenerbahçe'ye geçen ya belki şampiyonluğun kaybedilmesinde başrol oynadı. Muslera inanılmaz bir kariyer, ama ilk sezonunda 2011-2012 sezonunda özellikle Ankara'daki bir Ankara Gücü maçı olması lazım. İnanılmaz kötü bir performanstan sonra işte aynı Leo Franco gibi mi olacak diye gönderilmesi planlanıyordu. Yani devre arasında o kadar kötü bir başlangıç yapmıştı, ama daha sonra bir Galatasaray'ın aldığı en az 5-6 şampiyonlukta başrol oynadı. O Muslera Dünya Kupası'nda yani Uruguay'a da vatan aynısını denilecek kadar kötü bir performans sergiledi. Kaleci işi birazcık şans işidir transfer. Özellikle yabancı kaleci işi. İyi kaleci ama tutar mı tutmaz mı onu performansı belirleyecek.
0: Peki Erkan Tiraki, teşekkür edeceğim yavaş yavaş. Programın seninle olan bölümünün sonuna yaklaştık. Eklemek istediğin farklı bir detay var mı diye sorayım son bölümde.
1: Yok. Keşke şu sıralar Dünya Kupası konuşabilseydik. Birçok takım hikaye yazdı. Hikaye yazamayan takımların teknik direktörleri ya da belli yöneticilere sorumluluk alarak hesap verme gibi falan, bizim ya benim haddime değil öyle şeyler söylemek. Ama sorumluluk alarak sorumlulukları gereği görevlerinden aflarını istediler. Nezaket için daha böyle yumuşatarak konuşayım. Ama biz de 3 ay öncesindeki milli takım sempatisi şu anda inanılmaz bir maalesef antipatiye döndü. Eylül, Ekim, Kasım aylarındaki Milletler Ligi maçlarımız çok zor. Fransa, İtalya, Belçika. İtalya yeniden bir kendine çıkışı arayacak. Belçika başka bir jenerasyonunu denemeye başlayacak. Fransa belki dünya şampiyonu olarak karşımıza çıkacak. Hem bizim için avantaj, hem de milli takımın üzerinde şu anda ister istersen çok ne söyleyeyim, birkaç futbolcu içinde bir antipati var. Antipatinin daha da artabileceği bir dönem olabilir. Çok kritik bir süreç bekliyor milli takımı. Dünya Kupası'nı yoksa çok keyifle izliyor muyuz? Hayır, içimiz üzülerek izliyoruz. Keşke biz de en azından bu heyecanı yaşayabilseydik. Yani Paraguay'ın başarabildiğini biz de o heyecanı yaşayabilseydik. Kötü futbolla da olsa haddimizi bilerek. Biz çok büyük tecrübeli bir takım değiliz çünkü. Çok net söyleyeyim, ne kadar iyi futbolcuların olursa olsun Avustralya tecrübesinde değilsin. 2012'den bir ona bir fiil katılıyorlar onlar çünkü. Ki gördüm, penaltılarla elendi onlar da yanlış hatırlamıyorsam. Avustralya'da Mısır'a neredeyse son 16 turuna belki de çeyrek finale çıkacaklardı. Bu kadar küçümsediğimiz takımlar. Son olarak Dünya Kupası için de bunu eklemek istedim. Peki. Benim favorim elendi. Brezilya demiştim. Mutlu olabilirsin. Ben abi, biraz duygusal.
0: Yani
1: Brezilya demiştim. Yoksa yetenek anlamında dememiştim.
0: Abi biraz da öyleydi. Biraz da böyle çocukluğumuzu aradım sanki onu söylerken.
1: Ya Ancelotti'den dolayı, bir de bu tarz tesadüflere, tevafuklara inanırım ben. 94'tü herhalde. 94 Amerika'da işte Baggio'nun kaçırması, Taffarel'in penaltıyı kurtarması ondan önce ve Brezilya'nın şampiyon olması, yine Amerika'da acaba olabilirler mi? Ancelotti'nin kariyerine bir de milli takım kupası eklenir mi diye düşünmedim değil. Birazcık da istedim futbolun hikayesi için açıkçası. Ama tabii ki net bir favori değildi. Ama ben istiyordum. Artık Fransa'yı, Mbappé'yi destekleyeceğiz.
0: Peki. Erkan Tiraki, teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere diyeceğim o zaman.
1: Görüşmek üzere. İyi yayınlar.
0: Ağzına sağlık. Teşekkürler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haber masasında Galatasaray'ı Ömer Faruk Özcan'la konuşacağız. Ömer Faruk, hoş geldin. Selamlar.
2: Teşekkürler. Selamlar. Berk, iyi yayınlar diliyorum herkese.
0: Teşekkür ediyorum. Keyfin yerindedir umarım.
2: Çok şükür yerinde. Koşturmaca yayınlardan yayına koşmaya çalışıyoruz. Transfer dönemi malum. Kulüplerden hareketlilik beklerken Tabii çok da beklediğimiz olmuyor ama gündem sıcak. İsimler gündemde. Tek tek konuşacağız hepsini.
0: Peki Galatasaray diyelim. O zaman gündem maddelerine başlıkları. Merak edilen oyuncularla, esasında merak edilen oyuncular dediğimizde de son bir aydır aynı isimlerin üzerinde dönüp dolaşıp duruyor ya. Haliyle haberler, işte gazete küpürleri, köşe yazıları fark etmeksizin yorumlar. Hal böyleyken Galatasaray'da yeni ne var? Gelecek, gidecek oyuncular detaylarında ne var ne yok diye Ömer Faruk Özcan, HT Spor'dan sana sorayım.
2: Öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii ki gündem biraz daha değişti, farklılaştı. Tabii ki Galatasaray şu an transfer çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'ın transferde özellikle çok aceleci olmadığını, acele etmediğini ifade edebilirim. Tabii ki bu sosyal medya baskısı, Galatasaray'ın transfer yapması, Fenerbahçe'nin transfer yapması, Beşiktaş'ın transfer yapması biraz daha Galatasaray Transfer Komitesi'ne eleştirilerin artmasına sebebiyet verdi. İlk transferim biraz daha mümkün mertebe erken surette yapılması planlanırken diğer tarafta da çok acele edilmeme düşüncesi var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Galatasaray biraz daha sezona Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göre daha avantajlı başlayacak. Bunu hep ifade ediyorum. Belki 2-0 belki 3-0 önde başlayacak. Çünkü hem Fenerbahçe hem Beşiktaş bir kadro planlaması yapıyorlar. Ciddi bir oyuncu transfer planlaması var. Fenerbahçe birçok oyuncusunu gönderecek. Beşiktaş keza eksik bölgelerine transfer yapacak. Bir de Temmuz ayının ortasında 22-23 Temmuz'da ön eleme maçları oynayacaklar. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi. O yüzden o takımların Galatasaray'a göre daha hızlı hareket etmesinin sebebini bu şekilde anlayabiliriz. Ama Galatasaray cephesinde ise oluşan bir omurga var. Bu omurganın devamında Galatasaray sezon içerisinde belirli hamleler yaparak yeni transfer dönemine, daha doğrusu yeni sezona bu şekilde yaz transfer dönemiyle hazırlanmak istiyor. Şimdi bu surette şunu düşünmek lazım. Galatasaray çok mu geç kaldı? Geç kalmış değil. Eğer Galatasaray Temmuz ayını da boş geçirip Ağustos ayının başında da hiçbir transfer yapmamış olursa o zaman geç konuşmasını yapabiliriz. Ama hem Temmuz ayı Galatasaray'ın şu anda mevcut durumda boş görünüyor. Diğer taraftan Ağustos ayı boş görünüyor. Ve Eylül 4'te transfer dönemi kapanıyor. Galatasaray 8-9 Eylül'de Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak. O yüzden ben Galatasaray'ın Ağustos'un 10'una kadar, maksimum 10'una kadar transferlerini tamamlamasını bekliyorum. Ha, bu tarihlerde eğer tamamlanmamış olursa o zaman geç kalınmış düşüncesine varılabilir. Şimdi burada isimler noktasında tabii ki konuşabiliriz. Galatasaray bir kere Icardi'nin durumunu netleştirmesi lazım. Ben bugün de menajeriyle konuştum. Menajeri ben bu şekilde hiçbir şekilde bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum dedi. Orada artık Galatasaray yönetimi yabancı kuralında 10+4 olduğunu varsaydığımız noktada resmi olarak açıklandığı için söylüyorum. Galatasaray Icardi'yi net olarak artık kadroda düşünmüyor. Icardi de bu şekilde 3. santrfor olmak istemiyor. O yüzden Icardi'nin sözleşme uzatılmayacağını ifade edebilirim. Zaten Galatasaray yarın sezonu açıyor. Kemerburgaz'a toplanıyor saat 8'de. Hem Okan Hoca açıklamalarda bulunacak hem futbolcular antrenmanlarına başlayacaklar. O yüzden bu süreçte Galatasaray 9 yabancısıyla başlayacak. Nelson'da şu anda tabii gönderici için saymıyorum. Icardi'nin yerine net bir transfer yapılacak. Bununla birlikte Galatasaray biliyorsun ki Niega genç kontenjanda Yelert var. Yelert'i de aynı şekilde Nelson gibi kadroda düşünmüyor. Burada 3 tane genç kontenjan yeri var Galatasaray. Bir santrofor, bir orta saha, bir 10 numara, bir stoper, bir kanat transferi Galatasaray'ın önceliği. Bu 5 transferi Galatasaray'ın nasıl yapacak düşünceleri var. Tabii ki bir yabancının yerine bir yabancı aldığınız zaman 3 tane genç kontenjan oyuncusu alabiliyorsunuz. Burada da ya yerli alacaksınız ya da oyuncu satışı yaparak transfer yapacaksınız. Yani Galatasaray'ın öncelikleri var. Önceliği şu. Bir 10 numara transferi ya da orta saha transferini öncelik olarak yapmak. Icardi'nin yerine eğer şu anda Bruno Fernandes Galatasaray'ın önceliklerinden bir tanesi. Eğer Icardi'den boşalan koltukta Bruno Fernandes zor ihtimal ama anlaşılır transfer yapılırsa orta saha genç kontenjan, stoper attı genç kontenjan, kanat bölgesi içinde Galatasaray oyuncu satışı yaparsa Gabriel Sara olabilir, Singo olabilir. Ona göre bir kanat transferi yapmayı planlıyor. Ha diyelim ki Bruno Fernandes olmadı, Galatasaray son ana kadar Can Uzun'u kovaladı. Can Uzun transferi gerçekleştirdiği takdirde orta sahaya net bir yabancı kontenjanı ya da Kanada yabancı kontenjanı, diğer taraflara da iki de genç kontenjan John Duran'la beraber transfer edebilir. Şimdi John Duran'ı neden ayrı tuttum? Onu şöyle ifade edeyim. Genel bir ihtimal aslında. Genel bir pencereden değerlendirmek daha doğru. Çünkü Galatasaray'ın 10+4 planlaması nasıl işleyecek bunu anlatmak isterim. O yüzden John Duran'la ilgili durum da şu. Galatasaray zaten John Duran'la anlaştı. Genç kontenjanda değerlendirilebileceği için Galatasaray'ın öncelik vermiş olduğu transfer oldu. Oyuncu gelmek istiyor. Galatasaray'da oyuncudan belirli sözler aldı. Fenerbahçe dönemine dair. Bu sözler üzerine En Nasır kulübüyle iletişime geçti. Ve burada da görüşmeler başladı. Oyuncuyu kiralık artı satın alma opsiyonuyla, bu opsiyon zorunlu değil, bu şekilde sürdürmek istiyor Galatasaray. Eğer anlaşırsa Galatasaray'ın Temmuz'un ikinci haftasındaki ilk transferin John Duran olabileceğini düşünüyorum. Bunu söyleyeyim. Ama burada John Duran da tabii ki baskı yapıyor bu transferin olması için. Galatasaray'ın şu anki mevcut durumdaki planlaması bu şekilde. Çünkü başka bir durumda da daha farklı noktalarda bir transfer hamlesi yapma ihtimali yok. Çünkü elindeki mevcut durumda 10+4 kuralının gerektirdiği durumlar bunlar. Yani oyuncu sayısı belli, yapacağı şeyler belli ama Fenerbahçe'ye göre de elini daha kolay olduğunu söyleyebilirim.
0: Peki, Ömer Faruk Özcan'la konuşuyoruz. Sana gelen soru şu ki, Günay gidecek mi demiş. Günay'ı merak ediyor dinleyicilerimiz. Zaman zaman bu sorular geldi bu hafta.
2: Yani şöyle, şimdi Galatasaray'ın zaten mevcut durumda net bir tane kalecisi var. Yani şu anda Türkiye'de en formda olan kaleciden bahsediyoruz. Uğurcan Çakır. Geçen sezon şampiyon oldu. Onun arkasında Günay var, arkasında Can Kat var. Şimdi Galatasaray'ın belirli öncelikleri var. Eğer kaleci transferini Günay girecek mi, kalacak mı, yeni bir transfer yapılacak mı diye soracaklarsa eğer bunu en son ihtimalde göreceğiz. İlk ihtimalde Galatasaray bölge bölge ilerleyecek. Oyuncu alma noktasında 10 numara santrofor orta saha transferini bitirecek. Stopere gidecek, kanada gidecek. Baktı ki eğer kaleci transferi yapabileceği bir ortam oluştu ve Günay'ın ayrılma ihtimali oluştu. O zaman Günay'dan çıkıp transfer yapabilir. Çünkü şöyle, Günay Uğurcan'ın olmadığı takdirde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki sürecini tek başına götürebilir mi dersen orada tereddütler var. Ama Şampiyonlar Ligi içinde yerli bir kaleci arayışına girdiğiniz zaman da burada da çok düşük rakamlar konuşulmayacak. O yüzden limitleri gözettiğimiz zaman da Galatasaray'ın ben maksimum yani satışlar hariç 60 milyon euro satışlara beraber belki 100 milyon euroları bulabilecek bir transfer dönemi geçirecek. O yüzden çok kolay değil. Kaleci transferinin ben en son takviye olarak olabileceğini düşünüyorum. Eğer ihtimal olmazsa da Ünay, Can Kat ve Uğurcan devam edecektir.
0: Icardi'de tam olarak ne oldu anlatabilir mi Ömer Faruk demiş dinleyicimiz.
2: Tabii ki anlatabilirim. Şöyle, şimdi Icardi'de durum şu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yapmış olduğu birçok açıklamada şu ifadeyi kullandı. Biz dedi Icardi teklifimizi yaptık. Kararı o verecektir. Aslında bu bir şuna çıkıyor aslında. Biz zaten ikinci santrofor alacağız. Üçüncü santrofor olup olmama kararını kendi verecek. Galatasaray'da Dursun Özbek aslında çok zekice bir hamle yapıyor. Biz Icardi'yi göndermiyoruz ama Icardi'nin de kalması için bir ihtimal yok aslında. Yani onun için yok. Çünkü kendisine bir teklif sunuldu ama kendisine şu da ifade edildi. Biz bir santrofor daha alacağız. Yani bundan haberin olsun. Ama sen Galatasaray'da kalmak istersen 4+1, 4 milyon eurolar seviyesinde bir maaşa tabii ki de seninle devam etmek isteriz. Çünkü sen bizim için önemlisin ifadesi kullanıldı. Icardi tarafında ise bu teklif reddedildi. Zaten bu teklif kabul olmuş olsaydı 7 Temmuz'da Galatasaray'ın kampında Icardi dolmuş olurdu ve Galatasaray Icardi ile açıklama yapmış olurdu. Ama şu an gününde bunu da kabul etmediği için Dursun Özbek mevcut olduğu durumda sunmuş olduğu teklifi hiçbir şekilde güncellemeyecek. O yüzden yarınki şeyde kampta bunu artık net olarak göreceğiz. Orada Okan Hoca'ya da mutlaka sorulacak bu soru. Ben Icardi'yle artık Galatasaray'ın devam etmeyeceğini söyleyebilirim. Ama bu süreç bir şekilde devam ediyor. Ama Galatasaray'ın benim kendi kişisel fikrim Galatasaray'ın bu süreci uzatmaması. Çünkü oyuncu eğer net karar vermiyorsa, dönmüyorsa, bununla ilgili bir fikir beyan etmiyorsa Galatasaray kulübü de biz seni bu kadar bekleyemeyiz. Teklife ya evet dersin ya hayır dersin deriz ve burada bitiririz. Tabii ki anlayabiliyorum. Bir geçmiş var, bir duygusallık var. Ama Galatasaray içinde iyi olanı düşünmek için mecburen artık bunun için bir karar verilmesi gerekiyor.
0: Galatasaray altyapı oyuncularının Galatasaray'dan ümitlerinin kalmadığı yönünde haberler ve başka takımlara kendilerini atmak istediği, gitmek istediklerine ilişkin haberler var demiş. Okan Hoca ve yönetim bunun farkında mı? Galatasaray bunun farkında mı diyor Bülent Bey?
2: Aslında çok
0: galiba bu da biraz Fenerbahçe'ye giden iki oyuncudan yola çıkılarak konuşulan detaylar değil mi?
2: Evet, Çağrı gitti. Geçen gün bir oyuncu daha gitti.
0: Yiğit gitti.
2: Yani burada şöyle söyleyeyim. Galatasaray'da şunu düşünüyor çocuklar büyük ihtimalle. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor bu takım. 4 sene üstü şampiyon oldular. Biz burada oynayamayız. İşte Gökdeniz Gürpüz şampiyon kutlamalarına bile çıkmadı. Bu detayı bilmiyorum gözlerinden kaçtı mı izleyen, dinleyenlerin senin bilmiyorum ama Gökdeniz Gürpüz çok sevdiğim bir kardeşimdi. Yani konuşuruz da. Son uzun dönemde tabii ki hiçbir şekilde iletişim kuramadım ama şunu net olarak söyleyebilirim. Oyuncu oynamayacağını anladı ve hem şampiyon kutlamasında yoktu. Ve geçtiğimiz günlerde de transferi açıklandı. Diğer tarafta oyuncular gidiyor. Yani biraz daha genç oyunculara yatırım noktasında eksik kalıyor bence de Galatasaray. Çünkü burası bir oyuncu fabrikası olması lazım. Şu Galatasaray kulübünden bahsediyoruz. Tabii ki orada oynayacak oyuncular üst düzey olacak, Şampiyonlar Ligi'ni oynayacak. Ama orada oyuncu yetiştirilirken de genç oyunculara da şans verilecek. Bir Ozan Kabak tekrardan çıkartılacak. Bir Fenerbahçe'deki Yusuf Akçiçek çıkartılacak. Yani bunları göremezsek olmaz. Ve Galatasaray'ın bu noktada net olarak eksik olduğunu ben de söyleyebilirim. Katılıyorum. Ama bununla ilgili de kulüp içerisinde yeni sezon yapılanmasında çalışmalar olduğunu da ifade edebilirim.
0: Peki. Galatasaray'a ilişkin eklemek istediğin farklı bir detay var mıdır diye sorayım ben Ömer Faruk Özcan son bölümde.
2: Geçtiğimiz günlerde bir haber vermiştim. Osmane Diao diye Galatasaray'ın stoper adayları arasında olan bir isim. Oyuncu Micirat'ta forma giyiyor. Genç kontenjana uyan bir isim. Diğer taraftan Leslie Udokuçu ismi var. Udokuçu diye okunuyor galiba. Udokuçu aynen. Biraz ismi karışık. Leslie ismiyle de ilgili Galatasaray'ın gündeminde olan, orta saha adayları arasında olan, oyuncu tarafıyla anlaşmış olduğu ama kulüp tarafıyla henüz anlaşmamış olduğu bir transfer süreci var. Genç kontenjanda olan bir isim. Galatasaray'ın istemiş olduğu, Okan Hoca'nın net olarak onay vermiş olduğu bir isim. O yüzden burayla ilgili çalışmalar yapılıyor. Eğer netleşirse kulübüne 2+22 yani kiralık satın alma opsiyonu biraz gitmeye çalışıyor Galatasaray. Bonservis noktasındaki limitin de farkında olduğu için bir gelişme olursa tabii ki tabii tekrardan aktarabiliriz ama Galatasaray bu noktalarda hem John Duran sonrası böyle genç kontenjanda oynayabilecek özellikle kiralık artı satın alma opsiyonu bir transfer yapmak hedefinde var birkaç tane. Ama ben Temmuz ayının ikinci haftası John Duran ama Temmuz ayı içerisinde özellikle 22 Temmuz'da Avusturya kampına girecek Galatasaray bu kamp dahilinde en az iki transferin kampa yetişmesini bekliyorum diye programı sonlandırabilirim.
0: Ya bu arada bu Aral Şimşir konusuna ne diyorsun? Biraz detaylandıralım mı orayı?
2: Evet unuttum onu. Çok güzel hatırlattın. Şimdi Aral Şimşir'le ilgili durum şu. Galatasaray'ın gündemine gelmiş olan daha öncesinde Trabzonspor'un ara transfer dönemine teklif yapmış olduğu ve teklifin reddedilmiş olduğu bir süreç var. Bu oyuncu hem Galatasaray hem de net olarak Trabzonspor'un gündemindeydi. Trabzonspor biraz daha hem oyuncu satışları hem de elindeki kadro planlaması açısından hızlı bir hamle yaptı. İki kere teklif yaptı. İkincisi reddedildi. Üçüncü de artık 13+2 15 milyon euroya bu transferi bitirdi. Ancak Galatasaray'ın Midtjylland kulübünü aradığına dair iddialar var. Bunu sordum. Galatasaray özellikle Midtjylland tarafından yapılan bir durum var. Trabzonspor'u arayıp fiyat arttırmak için Galatasaray da bu transferden bahsediyor diyerek bir süreç yönettiği bilgisi var. Ama Galatasaray cephesinde ise biz hiçbir şekilde şeyi aramadık. Yani Midtjylland kulübünü aramadık. Biz transferde yokuz. Çünkü daha öncesinde görüştük. Bu transferden sonuç alamayınca çekildik. Yani sonuç alamayınca derken daha öncesinde görüştüler ama bu transfer için onay çıkmadığı için biz bu transferi bitirmedik dedi. Ve burada da Ertuğrul Doğan ve ikinci başkan arayarak Dursun Abdullah Kavukçu'yu bu durumu soruyorlar. Dursun Abdullah Kavukçu da biz bu transfere değiliz. İstediğiniz gibi pazarlık yapabilirsiniz yanıtını veriyor. O yüzden bu süreçle ilgili bunu ifade edebilirim. Çünkü Trabzon cephesinde de şu ifade kullanılıyor. Galatasaray bu transferden Trabzonspor aradıktan sonra güzel bir şekilde çekiliyor. İyi niyet durumu ortaya koyuluyor diye bir açıklama geliyor muhabirler tarafından. Ha şöyle tabii ki konuşuluyor.
0: Peki bu iyi niyet durumu hangi transferdi ya? Naga transferi miydi? Naga transferinde nerede kaldı? Öncesinde Trabzon Galatasaray maçında konuşulanlar yöneticilerin arasında geçen polemiklerde nerede kaldı mesela?
2: Aynen öyle. O yüzden Galatasaray cephesinde böyle bir durum yok. Galatasaray cephesi diyor ki biz diyor zaten bu oyuncuya gitmedik bu süreçte diyor. Midtjylland kulübü arayıp bu şekilde yapmış. Çünkü daha önce yapılan bir görüşme olduğu için Midtjylland kulübü de şunu demiş olabilir. Biz Galatasaray'la da görüşüyoruz bakın yani fiyat artabilir. Fiyatları arttırmaya çalışıyorlar. Galatasaray kulübünü aradığı zaman da Trabzonspor camiası Galatasaraylı yöneticiler de biz bu transferde yatay yokuz diyorlar. O yüzden bu süreç böyle ilerliyor. Aslında bu transferde Galatasaray yok. Midtjylland kulübünün biraz daha o yarışı kızıştırmak adına yapmış olduğu bir hamle diyebilirim. Belki. Aslında net anlatabildim bilmiyorum ama
0: anlattım. Bu şekilde daha doğru. Eklemek istediğin farklı bir şey yoksa teşekkür edeceğim ben o halde.
2: Ben de teşekkür ediyorum. Dinleyen herkese sana da iyi yayınlar diliyorum.
0: Peki teşekkürler. Sağ ol, var ol.
2: Çok teşekkürler. Görüşürüz.
0: Ve bir dinleyicimiz sormuş. Demiş ki Ömercan Özmen diye bir arkadaşımız da mı vardı demiş. Yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum demiş. Doğru, Ömercan Özmen diye bir Ankara'dan sürekli yayınlarımıza katılan çok iyi bir yorumcu olduğunu, iyi bir gazeteci olduğunu düşündüğüm Ankara Spor Medyası'ndan bir kardeşimiz var. O da zaman zaman bağlantılarla bizlere destek oluyor sağ olsun. Bizler bağlantılarla yine aynı şekilde onun fikirlerini alıyoruz. İşte Gençler Birliği Ankara Gücü tarafında da çok iyi kaynakları var. Mesela yakın dönemde Gençler Birliği özelinde bir kongre olacak ve bu kongre özelinde de bizler bağlantılarımızı yapacağız, oraya da gideceğiz. Gençler Birliği başkan adaylarından açıklamalar alacağız. Sayın Osman Avşar'dan mesela bunun yanında sadece oradan değil, Rıfat Songür Gençler Birliği son dönem yöneticilerinden, aynı zamanda yeni dönemde de yine yönetici olması beklenen bir isim ki Rıfat Songür'den detay alacağız. Diyelim ve sizlerle bunları paylaşalım. Öyle gidelim reklama. Reklamın ardından Emre Eren'le burada olacağız. Haber masasında kaldığımız yerden devam ediyoruz ve kiminle konuşuyoruz? Emre Eren'le değerlendirmemiz sürüyor. Bağlantımız olacak. Emre Eren, hoş geldin. Selamlar.
1: Hoş bulduk. Sevgili Berk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Keyfin yerindedir umarım.
1: Keyfim çok iyi. Müthiş. Çünkü Beşiktaş'ta transfer oldukça benim keyfim müthiş oluyor.
0: Beşiktaş'ta... Abi bu arada alışkanlık gibi de konuşma. Beşiktaş'a transfer oldukça deme. Transferler artık oluyor de mesela. Yanlış anlaşılıyor sanki. Her gün, her hafta, her hafta transfer varmış gibi anlaşılıyor.
1: Sevgili Berk, gözümüzü gere gere bu sene yayınlara çıkacağız Allah nasip ederse.
0: Tamam da oldukça diyorsun. Oldukça diyorsun abi. En son transfer Şubat ayında geldi ya. Yapma.
1: Ya kardeşim, başladık işte diyorum ya. Başladık. Başkan düğmeye bastı.
0: Peki, tamam.
1: Başkan düğmeye bastı. Beşiktaş bu sene Vincenzo Italiano ile birlikte çok önemli işler yapabilir. Buradan gireceğiz. Salih, bak ilk tweet'i ben atmıştım. Maç oynanıyordu. Saat 5-7 maçı, ABD maçı. Maç oynanırken evet dedim sevgili başkan. İnşallah dedim maçı izliyorsundur. 6-8'imizi bulduk dedim. Orkun'la Salih. Ve Salih'le bugün artık işlem tamamlandı. Ama asıl büyük bir bomba var Beşiktaş takımında. Aylardır, haftalardır özellikle camia içerisinde konuşuluyor, sosyal medyada yazılıyor falan ama teyitli bilgidir. Arsenal'la her konuda anlaşıldı. Trossard'la da imza an meselesi, Trossard Beşiktaş'a geliyor. Sevgili Berk.
0: Twitter'ı
1: bu Beşiktaş adına çok önemli bir transfer olacak. Bu akşam evet, biliyorsun gece saat 03'te Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Belçika'nın bir maçı var. Elenmesi halinde yarın ön protokoller yapılıp hemen oyuncu Türkiye'ye çağrılacak. Belçika elenirse oyuncu imzayı attıktan sonra bir 12 gün tatil yapacak. 12 gün sonra geri gelecek. Tabii ki şöyle söyleyeyim sana, Midtjylland maçının ilk maçına, ilk ayağına yetişemeyecek ama ikinci ayağına neden olmasın diye düşünüyoruz. Yani Beşiktaş'ta dünya yıldızı iki tane oyuncu getireceğini söylemişti başkan. Özel görüşme yapmıştım kendisiyle. Sayın başkanım, kimleri düşünüyoruz? Sır gibi kalsın demişti transferler. Ama başkan yavaş yavaş artık Beşiktaş'ın doğru bir potansiyel oyununa, doğru oyuncularla gideceğine inanan taraf yönetim kuruluyla birlikte. Tabii çok kolay olmuyor bu hadiseler. Yani sevgili Berk, şunu söylemek istiyorum. Yani bizim Beşiktaş'ın transferde harcama bedellerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çok daha altında. Yani biz bu şartlarda onlarla yarışmak için çok doğru bir kadro yakalamaya çalışıyoruz. Vlahovic'le kendisiyle de özel birebir görüşme yapıldı. Bunda hiçbir sıkıntı yok ama tabii ki Vlahovic biraz daha Beşiktaş'ı bekletiyor. Hatta babası 8 milyon euro menajerlik bedeli istedi. Ona da tamam dedi Beşiktaş takımı. Yani 5 milyon euro imza parası istedi. Ona da tamam dedi Beşiktaş takımı. 10 milyon euro yıllık ücret istiyor. Ona da tamam diyecek Beşiktaş takımı. Artık Beşiktaş gemileri yaktı ve çok değerli oyuncularla birlikte, teknik direktörüyle birlikte çok doğru işler yapabilecek bir sezona başlangıç yapacağını düşünüyorum.
0: Peki Trossard'dan Vlahovic'den sonra Beşiktaş'ta kimlerin eli kulağında? Kimler gelmek üzere? Frendrup gibi, Pavlidis gibi, ki onu anmayacağız artık büyük ihtimalle.
1: Vallahi ben dün akşam çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Evet. Gerçekten çok üzüldüm. Neye üzüldüm? Norveç-Brezilya maçına çok üzüldüm. Hatta seninle yapmış olduğum yayında ve Dici Futbol'da bunu da dile getirmiştim hatırlayacak olursan. Shell grubu başkan çok istiyor. Bir türlü Shell grubun kulübüyle konuşulup Shell grup bitirilmedi diye bayağı bir yangın yapmıştım TV ekranlarında hatırlayacak olursan geçen sene. Yani dün akşam içim acıdı biliyor musun? Şendrup oyuna girdikten sonra Haaland'a bir gol attırdı. Ve golden önce 4 dakika önce bir orta yaptı. Yani birinci sınıf gol ortasıydı orta. Ama 79. dakikada Haaland'ın bu kadar büyümesine, bu kadar Belçika'yı, diyorlar ki işte Haaland Brezilya'yı tek başına devirdi. Öyle değil. Haaland çok değerli bir oyuncu. Çok büyük bir oyuncu. Evet, gerçekten atmış olduğu iki gol şapka çıkartılacak cinsten. Ama o golün mimarına bakmak lazım. Şeldrup vardı orada. Sahnede Şeldrup vardı. Şeldrup olsaydı o zaman Trossard konuşmayabilirdik ama Trossard 31 yaşında. Arsenal'da çok değerli işler yapmış. Belçika milli takımının en değerli oyuncularından biri ve Beşiktaş'a geldiği anda Beşiktaş o sinerjiyi, o enerjiyi yakalayacağını düşünüyorum sevgili Berk. Çünkü Beşiktaşlı biz yorumcular olsun, taraftar olsun, yönetim olsun, camia olsun 5 yıldır büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Büyük bir cenderenin içinde savaşıyoruz ama başkan da zaten bunu çok net biliyordu. Sergen Yalçın'dan sonra bütün oklar başkana döneceğini biliyordu. Başkan çok doğru transferleri doğru rakamlara bitirmeye çalışıyor. Yani çok da kolay olmuyor. Trossard transferi 18+2 yani 20 milyon euro Arsenal'e ödenecek bir bedel var ki bu oyuncu biliyorsun önümüzdeki yıl Mayıs ayında serbest kalacak bir oyuncu. Yani sözleşmesi bitiyor Arsenal'da ama yapacak bir şey yok. Beşiktaş camiasını ayağa kaldırabilmek için, Galatasaray ile Fenerbahçe sinerjisini bozabilmek için, camianın önemli yerlere gelebilmesi için bu tarz transferlere çok ciddi bir şekilde ihtiyaç vardı ki dün hatırlayacak olursan bir hazırlık maçı yapmıştı Beşiktaş. Hazırlık maçı sonrası biz çok daha değerli oyuncular bekliyoruz demişti Vincenzo Italiano. Yani bu şöyle yapılıyor bu transferler. Başkan Önder Özen ve scout ekibi, Gökhan Keskin de var bunun arasında. Bir de Vincenzo Italiano ortak fikirlerini beyan ediyorlar ve hepsi Trossard fikrinde birleştiler. Bu teyitli bilgi. İnşallah bu gece saat 3'te oynanacak maçtan sonra Belçika mağlup olursa ki yarın son görüşme yapılıp oyuncu Türkiye'ye davet edilecek. Ama devam ederse de gene görüşmeleri bitirecek Beşiktaş. Bu sefer Dünya Kupası sonrasına kalacak imza meselesi. Tabii ki bu Beşiktaşlıları biraz üzebilir. Çünkü Dünya Kupası'nda olması oyuncunun oradan ayrılmasına bir büyük bir sebep. Ama Trossard'lı Beşiktaş bence çok daha önemli, çok daha değerli. Yani aidiyeti çok yüksek bir oyun ortaya koyabileceğini düşünüyorum. Tabii bunun arkasında çünkü başkanın iki tane dünya yıldızı söylemi vardı. Biri Trossard'la gerçekleşirse biri de çok değerli ve önemli bir santrofor olacak. Beşiktaş çok santroforlarla görüştü. Yani Pavlidis'le görüştü. Aslında Pavlidis'i bitirebilirdi fakat çok ciddi rakamlar istiyorlar sevgili Berk. Yani 45 milyon euro bonservis vermek bu dönemde çok kolay bir iş değil. Çok kolay bir iş değil. Yani Beşiktaş'ın bu kadar sıkıntılarla, bu kadar maddi anlamda çok cebelleşen bir yönetim kurulu var. Bunu da zaten hafta sonu başkan kendisi söylemişti ama evet. Ben şunu rica ediyorum ya sevgili başkan ve çarşı arasında, kapalı tribün arasında bir ufak bir atışma oldu. Başkan bilet fiyatlarını açıkladıktan sonra kapalı şey dedi, bu sene dedi burada yerimizde olmayacağız ama çeşitli yerlerde olacağız. Önümüzdeki sene görüşmek dileğiyle dedi. Yani 32 bin liradan 75 bin liraya çıktı kombine fiyatları. Burada kapalı tribün çok ciddi bir şekilde zerdenişte bulundu. İşte cumartesi günü de divan kurulunda başkan da birkaç kelime etti ama artık bizim böyle gerginliklere, böyle Beşiktaş'a ayrıştırıcı hareketlere ihtiyacımız yok. Tam aksine bizim sinerjisi yüksek, birlikteliğimizi çok daha fazla ortaya koyabilecek bir potansiyel olması lazım diye düşünüyorum. Yani hem başkan burada söylediklerinden geri dönmesi, hem de çarşının söylediklerinden geri dönmesi, kapalı tribünün söylediklerinden geri dönmesi çok önemli ve değerli. Çünkü Beşiktaş'ın hatırlayacak olursan biliyorsun, sen de biliyorsun, yıllardır bunu yaşıyoruz. Ben bunu 35-40 yıldır yaşıyorum. Yani Beşiktaş taraftarıyla bir büyük kulüptür. Yani Beşiktaş'ın kapalı tribünü demek o kalbin içindeki aort damarı demek. Yani o kalbi çalıştırabilen, onu yükseltebilen bir değer demek. O yüzden kimse birbirine kırgınlıkla sezon başında konuşmasın, yapmasın. Bunlardan uzak durmamız lazım. Çünkü bizim bu sene doğru bir mücadele ortaya koyması gereken oyunlar oynamamız lazım. Yeni teknik direktörümüzle, yeni oyuncularla. Yani camiada burada kesinlikle kenetlenmesi lazım. Bundan sonraki her yayınımda, ama her yayınımda şunu söyleyeceğim. Biz Beşiktaşlıysak, biz bu amblemi, bu bayrağı çok büyük bir şekilde seviyorsak, biz artık bundan sonra ayrışmayacağız, biz birlikte olacağız. Çünkü bizim ayrışırsak ayrılacak çok taraflarımız var. Bu dönemde bu ayrışmalar asla olmamalı. Çünkü baktığımız zaman Aziz Yıldırım da önemli transferler yapıyor. Yani Fenerbahçe takımı Ake'yi aldı. İşte santroforla görüşüyorlar. Çok ciddi santroforlarla görüşüyorlar. Ham meselesi diyorlar. Galatasaray çok derin ve sessizden gidiyor ama Bruno Fernandes'in transferi bitmek üzere diyen yorumcu arkadaşlarım da var. Camianın içini çok net bilmiyorum ama baktığımız zaman biz bu iki camiayı yakalayabilmek için öncelikle kesinlikle kenetlenmemiz lazım. Birlik ve beraberliğimizi hat safhaya çıkartmamız lazım. O yüzden kimse birbirine bir şey bence bugün itibariyle söylememeli. Camianın büyükleri de Beşiktaş camiasına çok ciddi bir şekilde destek vermelerini özellikle bekliyorum sevgili Berk.
0: Beşiktaş'la Trabzonspor'un arasındaki farkı sormuş dinleyicimiz. Yine üçüncülük için yarışmasınlar demiş. Tamam da bu kadar parası var mı Beşiktaş'ın? Limiti aşacak mı yoksa demiş. Nasıl olacak anlatabilir mi demiş Ramazan Kabak.
1: Beşiktaş'ın bu kadar gücü var. Çünkü 77,5 milyon euro biliyorsun. Harcama limitimiz var ama bunların üzerine tabii ki sponsorları da koyabiliyorsun. Hani gelir ettiğin yerlerden biraz gelir elde edebiliyorsun. Ve bu yıl göstereceğin rakamların olması lazım. Yani bu oyuncuyla 4 yıllık anlaşıyorsun ama o oyuncunun ilk yıl alacağı rakam çok değerli ve önemli. Çünkü bunu kayıla alıyor UEFA biliyorsun. Yani bunu da bence ayarlamasını ve bunun çok net bir şekilde ortaya çıkmasını yönetim kurulu başkanının önüne belgelerle koymuştu. Ve bu belgelere göre bu rakamlara göre de Beşiktaş yoluna devam etmek istiyor. Tabii ki Trossard transferi 18+2 çok önemli bir rakam. Yani Beşiktaş adına 20 milyon eurolar çok değerli ve önemli bir rakamlar. Hatırlayacak olursan Agbadu transferi yapılmıştı 18 küsür milyon euroya devre arasında. Bir tane böyle çok önemli bir transfer ama ikinci transfer dünya yıldızı transferi bonservissiz almaya çalışıyor Beşiktaş. Lukaku ile görüşüyorlar. Lukaku söylemleri var daha doğrusu ama hani ben Lukaku'nun bu saatten sonra, bu yaştan sonra, bir de geçen seneki vermiş olduğu performanstan sonra Beşiktaş'a çok önemli işler yaratabilir mi? Beşiktaş'ta oyun gücünü çok yukarıya çekebilir mi? O bende biraz soru işareti ama tabii ki Lukaku ismi çok büyük bir isim. Oyunu oraya getirebilirsen, 18'in içinde oynama pozisyonunu getirebilirsen orada çok değerli işler yapabilir. Tabii bu Beşiktaş yönetiminin bileceği iş ama Beşiktaş yavaş yavaş artık yeni transferlerle birlikte doğru işler yapmaya çalışıyor. Özellikle Nübel transferi Beşiktaş'ın son dakika transferi. Yani bitti bitiyor gibi kulübüyle görüşüldü. Çok küçük nüanslar kaldı. Oyuncunun kendisiyle anlaşıldı ama kulübün o nüanslarını halletmeye çalışıyor Beşiktaş ama büyük bir ihtimalle Nübel'de Beşiktaş forması giyerse, ki son 3 senede Stuttgart'ta çok önemli işler yapmış bir kaleci, ayakları çok iyi, hocanın özellikle çok istediği bir transfer, Nübel'de Beşiktaş'a büyük bir katkı sağlayacağını düşünenlerdenim.
0: Peki. Fenerbahçeliyim demiş dinleyicimiz ve Galatasaray'ın şampiyon olma şansını %50 görürken Fenerbahçe'ye %30, Trabzon ve Beşiktaş'a %10'ar ihtimal vermiş ama yani Beşiktaş bu oyuncularla giderse, Trossard bitti diyorsun, önemli haberle geliyor. Radyo Gol frekanslarında Emre Eren'in aktarmış olduğu detay bu. Yani haber bu. İşte Vlahovic anılıyor, Nübel anılıyor, birçok isim var. Beşiktaş da böyle giderse yarışın içinde olacak diyorum ben Emre Eren.
1: Beşiktaş'ın zaten bugüne kadar yarışın içinde olmaması çok ciddi bir problem. Yani Beşiktaş'ın forması her zaman bu yarışın içinde olur. Hangi oyuncuyla çıkarsa çıksın ama bir türlü 4 yılda işte 4 başkanın değişmesi, 12 tane teknik direktörün değişmesi, her teknik direktörün kendi kafasına göre transferleri Beşiktaş'ı maalesef bu noktaya getirdi. Ama bundan sonra bence Önder Özen ve squad ekibiyle birlikte Beşiktaş çok doğru bir yol izlemeli. Yani Trabzonspor örneğini çok net bir şekilde göz önünde bulundurması lazım. Galatasaray örneğini çok net bir şekilde göz önünde bulundurması lazım. Çünkü Galatasaray ile Trabzon'un bu başarısını gördüğümüz zaman bu tamamıyla scouting başarısı diye adlandırabiliyoruz. Çünkü scouting'in hem Okan Buruk'la hem Dursun Özbek'le fikir alışverişini görebiliyoruz. Trabzonspor tarafına döndüğümüz zaman çok doğru bir scouting'in kurulduğunu, çok ciddi maç izlediklerini ve Ertuğrul Doğan ve Fatih Tekke'yle birlikte bir oluşum içerisine girdiklerini de görebiliyoruz. Ki baktığımız zaman Trabzonspor bu yıl özelinde transfere en erken başlayan kulüplerimizden biri. Hatta bugün açıklanacak transferle birlikte yaklaşık 8 olacak değil mi transfer? Kabral gibi bir oyuncu alındı mesela. Ya bu scouting başarısıdır. Yani scoutingler bu oyuncuyu izlediler. Teknik direktöre getirdiler. Teknik direktör bu oyuncuyu izledi. Başkan da hemfikir oldu ve bu oyuncuyu aldılar. Şimdi bu oyuncuyu 7 milyon euroya alıyorsun. Dünya Kupası öncesi bu oyuncunun şu gün fiyatı 35 milyon euro oldu. Sevgili Berk, işte bu transfer başarısı, bu scouting başarısı. Ya oynamış olduğu futbola baktığımız zaman Dünya Kupası sonrasına bıraksalardı bu transferi, bence çok ciddi zarara düşmüştü Trabzonspor. Bu oyuncuyu da alamazdı. Mesela Trabzonspor'dan şöyle bir örnek vermek istiyorum. Yani bunu gerçekten kulüpler doğru bir şekilde götürebilirlerse çok doğru işler yaparlar. Pina, Vivu, Batagov, Cabral. Bu dördünün bonservis bedeli 17,5 milyon euro. Dördüne harcanan para. Ve bunlara birer milyon euro maaş, 21,5 milyon euro maaş Trabzonspor takımına bir maliyeti var bu dördünün. Ama döndüğümüz zaman Beşiktaş'ta bir akbudu 21,5 milyon euro. Anlatabiliyor muyum? Hem bonservisi hem aldığı para. Yani burada planlama doğru yapılabilirse, burada scouting hem teknik heyetle hem yönetimle iç içe girerse, burada izlenen oyuncular da an be an ortaya çıkıp bunlar paylaşılırsa önümüzdeki yıllarda da Beşiktaş aynı başarıya kavuşabilecek bir potansiyel yaratabilir. Ya o yüzden hem yönetim kurulunun hem başkanın hem Önder Özen'in hem de Vincenzo Italiano'nun bu sene işinin kolay olduğunu düşünmüyorum ama biraz uykusuz geceler olacak. Biraz daha mücadele ortaya konulacak. Beşiktaş layık olduğu yere geleceğini düşünüyorum sevgili Berk.
0: Beşiktaş'ta kaleci transferinde durum ne? Onu da sorabilir misin son olarak demiş.
1: Sorduk zaten. Konuştuk. Sorduğunu söyledik. Güven gitmek evet. Üzere. O da eli kulağında. Bugün yarın açıklanacak güven.
0: Peki gitme ihtimali olan isimleri böyle biraz da unuttuğumuz var mı yok mu diye düşünüp konuşsak.
1: Valla ben bir şey söyleyeyim mi? Beşiktaş'ta... Yani ben dünkü maçı izledikten sonra geçen seneyi de ortaya koyduktan sonra yani kafamda bir kadro yapılanmasını ortaya koyduğum zaman Endidi'nin, Kendi'nin ve Raşistan'ın satılması gerektiğini düşünenlerdenim. Onu söyleyeyim. Yani bu oyunculardan ciddi bir rakam elde edilebilir. Bu elde edilebilecek rakamlardan da özellikle Trossard bittikten sonra sağ kenara çok değerli ve önemli bir transfer yapılabilir. Ayrıca bir santrofor yapılabilir ama hani bu oyunculardan bence çıkması Beşiktaş'ın aleyhine bir netice yaratmaz. Ki geçen sene hatırlayacak olursan Endidi çok büyük hayallerle, çok büyük ümitlerle Beşiktaş takımına kazandırılmıştı ama gel gelelim baktığımız zaman günün sonuna baktığımız zaman hem derbi performanslarına baktığımız zaman hem de özellikle iç saha performanslarına baktığımız zaman hani Beşiktaş'ı bir arpa boyu ileriye doğru götüremedi. Zaten onun için Salih transferi yapıldı. Orada 6-8'de ikiliyi yakalıyorlar. Bir 10 numara, iki kanat oyuncusu ve bir santraforla Beşiktaş doğru bir yere gelir. O Atara'yı da konuşmak istiyorum. Hatta
0: peki,
1: geçen yayında
0: son 2 dakikamız kaldı o zaman onu da konuşalım.
1: Hatta geçtiğimiz yayında seninle konuşmuştuk galiba bu transferi.
0: Tabii tabii.
1: Bende bir soru işareti var demiştim bu transferle ilgili. Genç bir oyuncu, atletik özelliği yüksek, özellikle oyunu 3. bölgede oynamaya çalışan ve takıma pozisyon yaratmaya çalışan bir sol bek olarak geldi Beşiktaş takımına ama şöyle de bir durumu var. Şimdi Mourinho sahada Ouattara sol tarafta oynadığı zaman hocanın şöyle bir sistemi var. Hoca ön tarafta baskıyı çok seven, özellikle iki tane bekini karşı yarı alana çıkartabilen bir özelliği var. İşte burada Beşiktaş topu kaybettiği zaman bu iki bekin arkasından ciddi problem yaşar mıyız? Beşiktaş'ın zaten en büyük SOS verecek durumu bence bu olacak. Çünkü ön tarafta baskıyı doğru yaparsınız, 3. bölgeye oyunu yığarsınız, dönen topların tamamını kazanırsınız ve atak başlangıcı yaparsınız. Fakat burada kaybedeceğiniz toplar işte o iki bekin arkasına geçecek özellikle atletik özellikteki oyuncuların bayağı bir Beşiktaş'ı zora sokacağını da söylemek lazım. Tabii ki hoca ile ilgili hocayı da çok iyi tanıyoruz. Özellikle Fiorentina geçmişi ve ondan sonra Bologna'da oynatmış olduğu sistem belliydi. Mesela Bologna'da ben bir Inter maçını izlemiştim. Ben alan baskısı yapıyordu mesela Bologna. Yani hiçbir zaman oyunu 2. bölgede ya da 1. bölgede kabul etmedi. Yani hocanın karakterist özelliklerine de çok uygun ön tarafta oyun oynamak. Ama bu ön tarafta oyunu doğru oyuncularla oynarsın sevgili Berk. Doğru oyuncuları getirirsen, doğru bir sinerji yaratabilirsen, takım birlikteliğinde de oyunculara bir şeyler verebilirsen o zaman evet dediği gibi hocanın bence artıları çok ön plana çıkacak ama tabii ki şu anda hocanın çok artılarını konuşmaktansa biraz bekleme taraftarıyım. Özellikle Midland maçında bir oyunu görmemiz lazım. Bir oyuncu potansiyelini görmemiz lazım. Sonra da lige doğru yavaş yavaş fikirlerimiz oluşacaktır.
0: Peki. Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Beşiktaşlılar merak etmesin. Ciddi şekilde iyi transferler yapılacak. Sayın Başkan da bu transferlerin arkasına imza atacak. Beşiktaş layık olduğu yere, istediğimiz yere en kısa zamanda ulaşacağını düşünüyorum. Görüşmek dileğiyle iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ ol. Emre Eren'le konuştuk ve Aspor yorumcularından Emre Eren'le Beşiktaş'ı detaylandırdık. Trabzonspor'a da değindiğimiz bölümler oldu. Teşekkür ederim mesajımı okuduğunuz için demiş. Ne demek? Biz teşekkür ederiz bizlerle birlikte olduğunuz için. Gelen mesajlarda şöyle bir baktığımda Uğurcan en formda kaleci olduğunu milli maçta gördük demiş Fenerbahçeli bir dinleyicimiz Hakan Aktaş. Devam ediyoruz mesajları okumaya ve konuları konuşmaya. Aslında devam ediyoruz derken, bakın ben dürüst olayım. Devam ediyoruz yine böyle birbirimize düşmeye, birbirimize düşme eğilimli mesajlara. Milli takım elenmiş, ne durumlar atlatmış, işte ne umutla gittiğimiz yerden nasıl dönmüş. Ama biz hala bu mesajları yazmaya, bunları konuşmaya devam ediyoruz diyecekken, hadi dedim uzatmayayım, lafı toparlayayım. Devam ediyoruz mesajları okumaya dedim az önce, bak onu söyleyeyim. Yani hani ya boş ver işte, buna da takılma, buna da sinirlenme deyip geçemiyorum, maalesef geçemiyorum. Fenerbahçe'nin milli takımdaki bir Galatasaraylı oyuncuyu, Galatasaraylı'nın aynı şekilde milli takımdaki bir Fenerbahçeli oyuncuyu, hani samimi duygularla değil, samimi duygularla eleştirirsin. Ya işte öne sürdüğün şeyler vardır, detaylar vardır, inandırırsın, ayrı konu. Ama gördük zaten en formda kaleciyi, gördük zaten işte İsmail Yüksel'i, gördük zaten işte Uğurcan'ı gibi gibi şeyler böyle biraz da bunu düşündürüyor. Az önce cümlelerimi kurduğum noktayı da böyle düzeltmiş, asıl düşüncemi söylemiş olayım size, öyle tamamlayayım. Erkan Bey'e sorar mısınız demiş, Girassi'yi Watkins yerine. Bunu bir kere daha görmüştük. Gürkan Bey'in mesajı yeniden gelmiş. Okunmadı olarak işaretlenmiş önümde. Peki okumuştuk. Teşekkür ediyorum Rıdvan Bey'e. Teşekkür ediyorum İsmail Bey. İsmail Bey mesajınızı okuyamamışım ve onun için teşekkür edeyim. Cihat Kır, aynı şekilde mesajınız için teşekkürlerimi ileteyim. Yakup Bey'in mesajı gelmiş. Yakup Bey'e teşekkürlerimizi iletelim ve haber masasının sonuna geldik. Az sonra Kim Ne Dedi formatında önce L1 Üçgen'de Emir Üçgen YouTube kanalında Ufuk Ankaracan'ın anlatımıyla Fenerbahçe'nin yeni transferi Aki'yi dinleyeceksiniz. Sonrasında Digi Futbol'da Ali Naci Küçük'ün Galatasaray gündemine ilişkin aktardıklarını dinleyeceksiniz. Hemen ardından yine Kim Ne Dedi formatı, Fatih Terim'in bu haftaki açıklamaları, bu haftaki o 4. bölümdü yanlış hatırlamıyorsam, bu haftaki o YouTube kanalında, kendi YouTube kanalında aktardıkları sizlerle birlikte olacak. Fatih Terim'in o açıklamalarını da Kim Ne Dedi formatı ile beraber sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Radyo Gol frekansında 4. bölüm, evet doğru, şimdi teyit ettim. Orada son 16 penaltılar, işte altyapı, birçok konuya değindi. Zirvede rüzgar sert eserdi, oranın ana başlığı, oranın başlığı, Fatih Terim'in açıklamalarının başlığı. Hemen ardından tabi haber masası programımızın tekrarını gece boyunca da dinleyebileceksiniz. Bugün özelinde Kim Ne Dedi formatı ve haber masası sizlerle birlikte olacak. Yarın sabaha dek, yarın görüşünceye dek hoşçakalın.
3: Sayar'da haber masası sona erdi.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'de L1 Üçgen Zamanı.
1: Evet güzel insanlar, Ake denildiğinde akla gelen ilk unsur oyun kuruculuk. İşte temiz sol ayak, topla mesafe kat edebilen bir stoper yapısı. Bunları siz de biliyorsunuz. Zaten oyuncunun istatistiklerinde de pas isabet yüzdelerine baktığımızda yıldan yıla, yani geride kalan sezonda işte %89, ondan önce %94, ondan önce %93 gibi pas isabet oranları vardı ki rakip yarı sahaya geçince de pas isabet oranı çok yükseklerde bir oyuncu. Uzun pasa geldiğimizde geride bıraktığımız sezon %54 pas isabetiyle oynadığını görüyoruz uzun pas atışlarında. Bütün bunları bir de Fenerbahçe durumuyla ele alacak olursak, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de %89 pas isabetiyle oynayan bir Osterwolde var. Baktığınız zaman oynadığı maç sayısı falan göz önüne alındıkça yüksek bir veri gibi duruyor. Ama uzun pas isabetine bak, %39. Şimdi bununla beraber tehlike anında verdiği kararlarda biliyorsunuz ki Fenerbahçe savunmasının sürekli sorun yaşamasına yol açtı Osterwolde. Skriniar hiçbir zaman oyunu kurmakla yükümlü birinci oyuncu olmamıştı daha önce, en iyi döneminde bile. Fenerbahçe'de ise beklerden bu destek gelemeyince takımda en geriden oyun kurmaktan sorumlu isim oldu. Buna savunma metrikleri de dahil olunca oyuncunun geçen sezon yaşadığı sakatlıklar ortada. Yani demek istediğim, orada bir enerji birikmesi var ve bunun dağıtılması lazım. İşte Skriniar kesicilik, birebir etkinliği, güç gibi etmenlerle sahadaki yerini alacak. Onun yanında yeni sezonda yer alacak olan Ake, oyun kurulumunda etkinlik, topla mesafe kat etme gibi sorumlulukları yerine getiren isim olacak. O yüzden biz buna ne diyoruz eski dilde? Tandem. Öyle bir şey izleyeceğiz. Ayrıca oyuncunun sol bekte de görev yapmış olduğunu biliyoruz. O yüzden maç içi bindirmeleri de önemli. Ama bir o kadar önemlisi, bunu yaptıktan sonra pozisyon bilgisi Osterwolde'ye göre çok daha yüksek. Bakın Osterwolde'ye. Bak Osterwolde'ye göre yüksek diyorum. Yani sonra ileri çıkıp kadem hatası yaptığında hani kabak da bize patlamasın. Onu da parantez içi de söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de biliyorsunuz Greenwood gündemi var. Savunma arkasına patlayıcı koşular atabilen, oraya sızmaları seven bir isim. İşte Ake o bölgelere o isabetleri, topları atabilecek bir oyuncu. Biz hep öyle izledik. Baskıya gerek kalmadan topu 3. bölgeye doğru oynayabilecek bir oyuncu. İşte Galatasaray'ın zaman zaman hızı dolayısıyla eleştirilse de oyununda fark yaratan etmenlerden olmadı mı bu geride kalan 4 sezonda? Ne o? Abdülkerim. Onun oyun kuruculuğu. Ama Fenerbahçe'de biz o bölgenin tam anlamıyla dolduğunu hiç görmedik. Bakın iyi santraforlar geldi bu süreç içerisinde. Ama ya tamam, bizim iyi bir sol ayaklı oyun kurucu stoperimiz var mevzusu olduğunu ben hatırlamıyorum. Öyle olduğunu da düşünmüyorum.

Birinci bölgeden oyun kurarken vücut oryantasyonunu sahayı en geniş açıyla görecek şekilde ayarlıyor. Rakip orta saha bloklarını delen pas açılarını bulma konusunda elit seviyede. Tabii bütün yorumlarda süt liman değil. Buralar iyi yorumlardı. Zaten süt liman olsa City'de devam etmesi veyahut başka Avrupa takımına yolculuk etmesi kaçınılmaz olurdu bu oyun kuruculuk meziyetleriyle. Ama eleştirilen yanları var. Bir tanesi ikili mücadeleden biraz kaçınan yapısı veya etkisizliği diyelim. Mesela Atleti'ye göre 2025-26 sezonunda zaten ligde 18 maçı, bunların 6 tanesi 11. Çıkma sebeplerinden bir tanesi bu. Yani Atletik'te bayağı sert bir eleştiri var yani. Ake hem üçlü savunmanın solunda hem de dörtlü sistemin sol bek stoper rollerinde güvenilir bir parça. Ama diyor 2025-26 sezonunda fiziksel ikili mücadelelerdeki bazı dezavantajları ve artan stoper rekabeti nedeniyle bir rotasyon kurbanı haline geldi diyor. Baktığınızda çok da uzağa gitmemek lazım. Fas maçı da yeni oynandı. 70 dakika falan oyunda kaldı. 0 ikili mücadele kazanma oranıyla oynadı. 4 top kaybı yaptı. Sadece 2 pas arası yaptı. Ama yine en öne çıkan oyun özelliği neydi? 17 kere top kazandı. %89 pas isabetiyle oynadı. Şampiyonadaki bir oyuncunun performansı takımın genel performansından da azade değerlendirilmez, onu da söylemek lazım. Şimdi tabii oyuncunun özellikle son 2 senedeki olumsuz ikili mücadele performansları, işte savunma yönü çok mu zayıf gibi bir yorum da çıkartılmasın. Aynı Atletik'ten bahsettim. 2023 yılında şöyle diyorlardı. Sadece 1.80 olmasına rağmen olağanüstü düello başarısı var diyordu. O zaman zamanlaması övülüyordu. Hızlanması övülüyordu. Patlaması övülüyordu. Yani işte patlayıcı kanatlar, Bukayo Saka gibi, Vinicius Junior gibi, onları etkisiz hale getirmede çok etkili bir oyuncu deniliyordu. Buradan getirmemiz gereken yorum şu. Biliyorsunuz özellikle Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe rakibi açabilmek adına savunmayı öne çıkartıp zaman zaman arkada boşluk verebiliyor. İşte geri koşular için donanımı olan bir oyuncu. Sadece bunu tekrar yapabileceği ortamın hazırlanması lazım. Pozisyon bilgisinden biraz olsun Osterwolde ile kıyaslarken bahsettim. Oyuncu uzun yıllarda Premier Lig'de oynuyor. Hollanda milli takımında oynuyor. Dolayısıyla nitelikli oyuncu abi, bilmediğiniz bir şey değil buralar. Yani adam Guardiola ile gözünüzün önünde oynadı. Gizli arka üçlü rolünde ustalaştı zaten. Savunma orta saha veya merkezi savunma pozisyonunda sorunsuz şekilde adım attı. Gelişmiş o takım arkadaşlarının arkasındaki alanı kapladı. Mükemmel o bizim Recep mekansal farkındalık diyor ona. Onu gösteriyor. Yani bu durumun en önemli katkısı ne olur? Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de savunma ile orta saha arasındaki blokların genişlediği anlarda buralara dalan her takım avantaj elde etti. Biz bunu gördük. Bunun engellenmesi için Karagümrük maçında 4 defansif orta sahayla çıkıldı. Sorun daha da derinleşti. Çünkü problem orta saha hattında değil. Takipten ve mesafe daraltmaktan sorunu savunma hattındaydı. Kısacası Ake ismi heyecanlanmayı gerektiren bir. Tamam. Çünkü oyuncunun cebinde bulunan metrikler aslında Fenerbahçe'nin eksikliklerini kapatmak için değerli. Bununla beraber oyuncunun kullanabileceği bir sistem yaratmak tabii ki İsmail Kartal'ın elinde. Şikrinyar, Ake, bunların konumlanması, beklerin bu iki oyuncuya nasıl katkı sağlayacağı, orta saha hattında hangi oyuncunun iki stoper arasına yanaşıp oyun kurulumunda yardımcı olacağı, stoperle kaleci arasındaki mesafenin nasıl kurulacağı gibi konular var. Bunları zaman geçince hep birlikte değerlendireceğiz. Ama bir kez daha altını çizmek gerekirse, bir, geçen sezon gördüğümüz kadar savunmadan çıkarken hata görmeyeceğiz. İki, oyuncunun Osterwolde kadar pozisyonunu kaçırdığını veya topu bir yere indirmek, uzaklaştırmak istediğinde rakibe servis yaptığını kolay kolay görmeyeceğiz. Bunlar kağıt üstünde tabii. Yani en azından bize vaat ettiği, bu zamana kadar tanıdığımız birisi. Performansı düştü, oynama süresi azaldı ama bizim tanıdığımız Ake bunları vaat eder. 3. İsmail Kartal'ın oyun sisteminde beklerin çizgilerden ileri devamlı olarak çıktığını biliyoruz, hatırlıyoruz. Bu olursa elit seviyede kendini daha önce kanıtlamış 2 tane stoper olacağı için psikolojik açıdan bile değerli bir durum yani. 4. Bana kalırsa geçen sezon çok tartışıldığı için söyleyeceğim. Ederson'a da bu hamle iyi gelecektir. Takımdaşlık açısından, kimya açısından, ki Ederson gibi bir kaleciyi geri kazanmak bence pek çok sorunu aşma konusunda da yardımcı olacaktır. Ama sakat mı? Yaşadı. Ama bir zahmet de Fenerbahçe'nin profesyonel yönetildiğini düşünüyor ve sakatlıkla ilgili bir analiz yapıldığını, sakatlık potansiyelinin hesaplandığını tahmin ediyor. Öyle inanıyoruz, öyle inanmak zorundayız. Yani bir daha sakatlanırsa olmayacak, bu kadar basit. Ama bu öngörüleri de yapmış olmalı ki bu transferler oldu. En azından ülkemizin güzide kulüplerine yakıştırdığımız profesyonel tavır bu. O yüzden bu konuyu çok uzun uzadıya geçmedim. Bilmediğiniz bir şey bence söylemedim.
Ama oyun şekillendikçe, zaman arttıkça, biz İsmail Kartal ve formasyonuna biraz daha hakim oldukça gerek Ake'nin gerek

0: diğer oyuncuların rolleriyle ilgili daha rahat fikir verebiliriz. Ben şu an için bu transferi olumlu görenlerdenim. Bakalım zaman ne gösterecek? Hep ne diyorum ben transfere konuşurken? Kağıt üstünde abi. Kağıt üstünde. Kalanı saha, takım olgusu, yaratılan ortam bunlardan etkilenir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
4: Dici Futbol hoş geldiniz. Saydın Cin Gözmen, Ali Naci Küçük'le birlikteyiz. Galatasaray'ın oldukça yoğun bir gündemi var. Bu gündemi konuşacağız. Naci hoş geldin.
5: Teşekkürler, hoş bulduk. Öncelikle izleyicilerimizden özür diliyorum. Ne yazık ki İstanbul trafiği sebebiyle 15 dakika gecikmeli
4: yine
5: başlıyoruz.
4: Iyi. Yine iyi ben sana
5: söyleyeyim. De iyi, aynen öyle.
4: 15 dakika çok iyi. Geldin yolun itibariyle. Hoş geldin tekrar Naci.
5: Öncelikle ben yine teşekkür ediyorum desteğe ve ilgiye. Geçen haftada
4: biraz dinle diyorum beni ya.
5: Rekor kırmayı başardık. Aslında Aydın Cingöz sürekli beni canlıya çekmeye çalışıyor. Ben hep bant taraflısıyım ama canlı da gerçekten banttaki rakamları aşmayı, oralara ulaşmayı başardık.
4: Öncelikle
5: teşekkürler.
4: Geçen haftanın haberi sendendi zaten. John Duran'la Galatasaray anlaştı haberi ki son dakika yayın olarak girmiştik. Dilersen onunla mı başlayalım, ne dersin? John Duran,
5: hiç
4: yani yeni
5: tabii
4: bir şey varsa istersen onu alarak
5: tabii
4: başlayalım
5: ki
4: senden.
5: Zaten futbolcu yaklaşık 6 aydır Galatasaray'a gelmek için deyim yerindeyse sarı kırmızı yöneticilerle sürekli olarak hem menajeri hem kendisi kontak halinde ve Galatasaray forması giymeyi, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi çok istiyor ve nitekim de Galatasaray'ın sunduğu şartları kabul etmiş pozisyonda. Tabii ki burada tabii ki Al Nassr kulübü 77 milyon euro gibi ciddi bir bonservis ödemesi yapmıştı John Duran için. Burada tamamıyla artık olay kulüpler arasındaki görüşmelere kilitlenmiş durumda. Bu noktada da Galatasaray 5 milyon euro gibi bir ödeme yapacak Al Nassr'a, eğer ki anlaşırsa, okeyleşirse.
4: Öyle yeni bir görüş var.
5: Şu anda görüşmeler devam ediyor. Futbolcu da açıkçası Galatasaray ve kulübünün anlaşmasını bekliyor. John Duran Al Nassr kulübüyle de görüştü ve Galatasaray'da forma giymek istediğini ve transferine bir çözüm üretilmesini talep etti. Bir hafta 10 günlük dilimde ben bu olayın dediğim gibi çözülmesini bekliyorum. Çünkü futbolcunun özellikle çok ısrarla Galatasaray'a gelmek için kulübünü de baskılaması sonrasında Suudi kulübünün bir anlamda o direncinin kırılmasını bekliyorum. Neden, ne oldu peki? Tabii ki Galatasaray'ın ve John Duran'ın isteği sonrasında Suudiler bunu bir fırsata çevirip bonservisiyle bir anlamda zorunlu satın alma opsiyonuyla John Duran'ı Galatasaray'a vermek istedi ama Galatasaray bu noktada belli maddeler koyarak isteğe bağlı bir opsiyon maddesiyle John Duran'ı kadrosuna katmak adına Suudi kulübüne teklif sundu. Kiralık, yani bir yıl kiralık artı tamamıyla tercih hakkı Galatasaray'a bağlı olacak şekilde bir opsiyon maddesiyle bu işi çözmeye çalışıyor Galatasaray. Bir kez daha belirtelim, Galatasaray'ın Başkan Dursun Özbey'in, Okan Buruk'un bu transferi onay vermesinde 4 önemli kriter var. 1- uygun maliyeti, 2- 23 yaş altı kontenjanına girmesi, 3- John Duran'ın potansiyeli, 4- John Duran'ın geçmiş hatalarından ders çıkarıp Galatasaray'ı konfor alanına sokacak maddeleri de kabul etmiş olması. Şimdi Türkiye'de 10+4 kuralı gibi bir sınırlama var. Kulüpler buna göre planlama yapmak zorunda. Belki birçok taraftar bunu gözden kaçırıyor ama Galatasaray'ın şu anda mevcut oyuncu havuzunda 9+1 yabancısı var.
4: Bir
5: yani Naga, Renata Naga. Ha, sadece Galatasaray'da 23 yaş altı kategorisine girebilen tek futbolcu. Ha, Yelert'i falan saymıyorum. Nelson'u saymıyorum. Çünkü onları elden çıkaracak Galatasaray. Lemina'yla da kontrat uzatma kararı aldığı için Galatasaray şu anda mevcut. Icardi'yi kenara arıyorum. Biraz sonra geleceğiz o konuya. Şu an Galatasaray'ın kadrosunda 9 tane yabancı futbolcu var.
4: Yani
5: artı 1 var. Yani senin ne kadar kontenjanın var abi? 1+3. John Duran da o artı 3'e giren çok potansiyelli bir santrafor olduğu için ve Okan Buruk da ben Lig Şampiyonlar Ligi Osimhen'e es verdirebilirim John Duran'la dediği için Icardi'den bağımsız olarak böyle bir hamle yapmak istiyor. Al Nassr'la Galatasaray el sıkıştığı an John Duran ilk fırsatta İstanbul'a gelir. Çünkü hani Hakan Altun'un şarkısı var ya, telefonun başında çaresiz bekliyorum. Evet, şu an John Duran aslında o şarkıyı dinliyordur muhtemelen. Galatasaray'da gelip antrenmana çıkmak için gerçekten de dört gözle bekliyor.
4: Peki burada olmazlar. Diyelim ki yabancı kuralında tamam kardeşim bu kurala gerek yok dediler. 14 tane oyuncu istediğiniz yaşta alabilirsiniz gibi bir şey çıktı diyelim.
5: Evet.
4: Yani Galatasaray en önemli unsur Duran'ın gelişinde bu artı 4'teki yaş meselesi mi? En önemli unsur bu mu yoksa diğer özellikler?
5: Yaş meselesi ve maliyeti artı potansiyeli. Yani bir anlamda John Duran kendi içinde riskler barındıran bir futbolcu mu? Evet, Fenerbahçe kariyeri bunu söylüyor. Ama artıların daha yüksek olduğunu düşünüyor. Yani o riskleri alabilecek düzeyde görüyor Galatasaray. John Duran'ın yaklaşımı, geçmişten çıkardığı dersler, potansiyeli ve biraz önce dediğim gibi maliyet ve 23 yaş altı kriteri.
4: Peki şimdi bu yabancı sınırında yeni bir gelişme var mı sende?
5: Vallahi bende yok. Şöyle bir şey var. Hatta onu bana galiba işte konuşuyorduk seninle de. Ben de birkaç telefon trafiği yaptım. 18 kulübün 18'de tamam derse Türkiye Futbol Federasyonu yabancı sınırlamasıyla alakalı bir geri adım atar. Ama bizde genellikle şöyle olur. Kulüpler birbirine herkes tamam diyor. Zaten sadece bir Kocaeli Spor'un bir ama fakat gibi bir yaklaşım varmış. Hani böyle biraz ön yargılı bir bakış açısı varmış. Yabancı sınırlamasıyla alakalı. Yani mevcut kuralın devam etmesini isteyen bir tavır sergilemiş ama. Ya bizde biliyorsun masada herkes tamam der. Perde arkasında çıkar. Söylemlerle eylemler değişir. Burada 18 kulüpte imza verir mi? 18 kulüpte federasyona gidip bu kural değişsin der mi? Orada büyük bir soru işareti var. Ve benim aldığım vibe sanki Galatasaray tarafından bu kural değişmeyecek. Biz de artık bu kurala göre oynamak zorundayız. Bu kurala göre planlama yapmak zorundayız.
4: Fenerbahçe tarafında da en yetkili isimlere sordum. Bayağı direniyormuş federasyon bu arada.
5: Evet.
4: Bu konuda onu söyleyeyim. Ama Fenerbahçe diyor ki bu konuyla alakalı olarak, kardeşim tamam yani 18'de 18 istiyorsunuz. Adamlar istemiyor. Yani şu anki tabloda rakamları veriyorum. 13 kulüp tamam diyor. 5 kulüp ise hayır diyor. O zaman sen çoğunluğa bakacaksın. Yani oradan da bir bastırıyor Fenerbahçe tarafı. Bu oldukça kritik. Galatasaray'ın bir açıklama yapmasını bekliyor musun? Bu biraz da kamuoyu
5: yabancı
4: meselesi.
5: Yabancı kontenjanı. Evet, evet. Yok, zannetmiyorum artık daha bu saatten sonra. Yani belki Sayın Başkan bir açıklama yapar ama değiştirebilir mi bu kuralı, zannetmiyorum. Galatasaray'ın tek başına tavrı değil artık. 18 kulüp el ele gelecek, bir tavır sergilerse o zaman federasyon geri adım atar. Yoksa Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, belli ki federasyon bu noktalarda biraz inatçı. Çözüm üretmiyor.
4: Galiba şöyle olacak Naci. Bugün bu arada yayına girmeden önce konuştuğumda şu formül bayağı bir ısınıyor. Bunu daha önce Galatasaray mı o formülü götürmüştü? Yani bu artı dördün ikisi 2000 evet, doğumlu ve üstü olsun. Diğeri 2000 kaçtı? 3.
5: Açılımı da şuydu işte 10 artı 2 artı 2.
4: Evet. Sanki olabilir. Biraz oraya iş dönmüş gibi değerlendirmeler de var.
5: Evet. Yani eğer olursa bunu yaklaşık 1,5-2 ay evvel Galatasaray resmi şekilde federasyona başvurarak talep etmişti ama bekleyip görmek lazım.
4: Peki şimdi bir başka mesele Galatasaray'da özellikle tabii transferlerde çok büyük bir hareketlilik olması bekleniyor daha doğrusu. Şimdi Galatasaray'ın eli biraz daha rahat. Sezon geç başlayacak ki geçen haftalarda da bunu konuştuk. Hatta ben geçen hangi yayındaydı hatırlayamadım. Mesela Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki en büyük fark Fenerbahçe'deki bu transfer baskısı meselesi. Bir, yönetim değişti. Erken başlayacak. Vaatler var. Dolayısıyla bu baskın çok normal. Yani yer değiş, bu baskı Galatasaray olurdu. Ama yavaş yavaş benim gördüğüm Galatasaray'da da artık hadi hadi hadi demeler başladı.
5: Evet. Ya Galatasaray'da baskı değil. Çok yoğun bir pres var. Hatta protesto var. Ben son dönemde işte başkana ve yönetime karşı çok sayıda hashtag açıldığını görüyorum. Hatta
4: şimdi şunu sorayım o zaman. Galatasaray bu sezon bonservis harcamadan kiralık oyuncuya mı gidecek?
5: Hayır abi. Yani şimdi ben bunu da anlamıyorum. Galatasaray sadece kiralık oyunculara bakıyor. Bonservis harcamayacak. Abi Bruno Fernandes'in bonservisi var mı? Var. Can Uzun'un var mı? Var.
4: Hani sanki bunlardan mesela vazgeçilmiş gibi.
5: Hayır abi, vazgeçer mi? Ya Galatasaray doğruyu yapmanın peşinde. Şu anda yine birileri yangın çıkarıyor abi. Şimdi Galatasaray, Fenerbahçe ne zaman açıyor abi sezonu? 23 Temmuz. Yanlış hatırlamıyorum değil
4: İlk
5: mi?
4: Resim açımı söylüyorsun.
5: Aynen 22 ya da 23 Temmuz.
4: 22 mi? 21-22 yani.
5: Ya tamam. Temmuz'un 22'si.
4: 15-16.
5: Beşiktaş 22 Temmuz. Galatasaray sezon başı lig maçıyla başlıyor. İlk Avrupa maçı Eylül'de. Şimdi Galatasaray'ın transfer çalışmaları hiç mi yok? Abi var tabii ki, çalışıyor. A, B, C, D. Bütün formülleri üzerine çalışıyor Galatasaray. 10+4'e de bir göre de bir projeksiyon belirledi Galatasaray. Ama Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimin planlaması şu: doğru zamanda, doğru isme, doğru rakam. Şimdi sen kalkıp hep anlatıyorum abi, Lucas'ı 2 ay boyunca istedin. 15 milyon eurodan açtılar kapıyı. 6 milyon euroya aldın Lucas'ı. Transfer bir süreçtir. Sen şimdi gidip evet Can Uzun için 60 milyon euroyu masaya koyarsan Can Uzun'u bugün alırsın.
4: İstersen alırsın.
5: Bruno Fernandes için Manchester United'ın masasına 50 milyon euro koyarsan alırsın. Ama Galatasaray başkanı transfer yaparken Galatasaray ve geleceğini düşünerek yapmak istiyor. Doğru rakamları vermek istiyor. Yüksek astronomik rakamlar ödeyip kulübü zarara sokmak istemiyor. Yani orada timing çok önemli. Bunların hepsi bir süreç. Galatasaray Bruno Fernandes'le de görüşüyor. Galatasaray Can Uzun'la da görüşüyor. Galatasaray Leslie ile de görüşüyor. İşte Galatasaray şimdi John Duran'la da görüşüyor. Yani Galatasaray'ın birçok opsiyon noktaları var. Ama doğru rakamda olduğu an bu işi bitirmenin peşinde.
6: Bir de bu kural meselesi.
5: Yangın çıkarıp bonservis harcamayacak. Abi Galatasaray bonservis harcamadan Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final hayalini kurdurabilecek bir kadro kurabilir mi? Ha şu anda yaptığı ne Galatasaray'ın? Ha bir saniye. Kural yeni çıktı. Bir, Lemina'yı uzatıyorum. Icardi'den haber bekliyorum. Kontenjanım dolu mu boş mu? Bir saniye, bir Icardi'yi bekleyeyim. İki, Davinson'a çok fazla teklif var. Davinson Sanchez'in bir durumu netleşsin. İki, diğer konu, Saray'a teklif var. Acaba Gabriel Saray'la alakalı bir aksiyon alırsa ben orta sahaya bir değil iki tane üst düzey ekleme yapayım. Üç, Can Uzun'la Bruno Fernandes'in maliyetini düşürüp hangi matematikte hangi oyuncu daha doğru ona göre bir karar vereyim. Kısaca ben acele etmeyeyim ve yeni sezon başlamadan önce doğru kadroyu, doğru nitelikte oyuncuları doğru maliyetle kurayım. Şimdi ben burada Galatasaray'ın doğru matematik yaptığı görüşündeyim abi. Hani niye bugün yangın var abi? Niye köy yangına vermeye çalışıyorsunuz?
4: Şu var mı
5: ya abi? Gelirken Şahan Gökbakar'ın paylaşımını gördüm. Ya sevgili Şahan, sen çok iyi, hepimizi güldürüyorsun. Çok iyi bir Galatasaraylısın. Galatasaraylıların hepsi de zamanında o kadar tehlikeli noktalarda aynı bizim gibi Galatasaray'ın haklarını savunduğun için seni çok seviyor. Ama sen kalkıp Galatasaray başkanına, Galatasaray yöneticisine simitçi, kahveci, gazozcu, otelci falan filan diyemezsin abi. Dememelisin ya. Bu hakarete girer çünkü. Eleştirebilirsin bak. Eleştirebilirsin ama hakaret olmaz abi. Ki biz sana eğer ki Recep İvedik dersek hakaret olur bence ya. Recep İvedik çok büyük bir tiyatro, film, senaryo, sinemacılıkta karakter. Muhteşem bir olay. Ama sen kalkıp koca Galatasaray kulübüne 5 tane şampiyonluk kazandıran, 2 tane sayın rahmetli, bir kez daha analım, Mustafa Cengiz'in şampiyonluklarında Belhanda'sını, Fegoli'sini, Mariano'sunu, Fernando'sunu getiren, Gomis'i getiren, yani kısaca 7 şampiyonlukta direkt etkisi olan bir Galatasaray kulübü başkanına otelci diyerek bence aşağılamamalısın ya. Olmaz böyle bir şey. Ya da Sayın Abdullah Kavukçu, Osimhen rüyasını, hayaline kim inandırdı abi? Hangimiz inanıyorduk? Sayın Abdullah Kavukçu inandırdı. Sen şimdi biri otelci, biri simitçi. Ne bekliyoruz ki dersen, abi Galatasaray anlamadım, 13. mü oldu? Galatasaray şampiyon bitirdi ya. 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'de 16'ya kaldı. Ve şimdi çeyrek final hayaline, hedefine ulaştıracak bir kadro planlaması içinde. Ama bir sakin abi. Ya Galatasaray elbette ki bonservis harcaması yapacak. Elbette ki takviyeler yapacak. Ama daha Temmuz'un 6'sı, transfer döneminin bitimine tam 2 ay var. Hatta 2 aydan fazla zaman var. Abi transferler nerede? Dursun Özbek istifa, Abdullah Kavukçu istifa, Okan Buruk istifa, Eray Yazgan istifa. Abi ne oluyoruz ya? Evet, baskılama doğru zamanda Galatasaray'ı başarıya götürüyor. Ama bugün o gün değil. Evet, bugün tarih 15 Ağustos olsaydı, 20 Ağustos olsaydı, Galatasaray hiçbir transfer yapmasaydı kesinlikle katılırdım. Hakaretler dışında, eleştiri noktasına. Ama daha bir dakika abi. Bismillah ya. Ve bu kulüp şu anda orta saha transferi için net bir şekilde, sıcak bir şekilde masada. Biraz sonra anlatacağım. İnşallah da olur. İki, yedek golcüsü için masada. Santrafor için. Zaten evet, senin önünde Osimhen. Ya senin bugün var ya bak. Yani yaptıkların, kadroda tuttukların, tutmadıkların, aldıkların, alamadıkların, bunların hepsi bir transfer başarısıdır. Bugün senin Osimhen'i huzur içinde kadroda tutabilmen bile başarıdır abi Galatasaray yönetimi için. Ya bunları es geçiyor insanlar. Yoksa ben kimsenin avukatı falan değilim kardeşim. Ben sadece gazeteci ve Galatasaraylıyım. Benim tarafım Galatasaray. Ne Sayın Dursun Özbek, ne Sayın Abdullah Kavukçu. Ben Adnan Polat'la değildim, Ali Dürüst'le değildim, Abdurrahim Albayrak'la değildim, Haldun Üstünel'le değildim, Ergun Gürsoy'la değildim, Fatih Gökşen'le değildim, Murat Yalçındağ'la değildim, İbrahim Atipoğlu'yla değildim. Çünkü ben Galatasaray dostuyum kardeşim. Ben kimsenin avukatı falan değilim.
4: Şimdi burada özellikle bu transferler meselesinde şu konuyu anladığım kadar Galatasaray'da irdeliyor. Ya şimdi bu kurala göre transfer yapmakla olası değişecek kurala göre transfer yapmak arasında bir fark var.
5: Tabii ki.
4: Bir maliyet farkı da var.
5: Ya kesinlikle.
4: Yani diyelim ki oyuncu olacaksın sen transfer yapmak için. Şimdi bu kurala göre masaya oturursan başka bir hikaye. Olası bir değişikliğe göre yaparsan başka bir hikaye. Aslında hani bu şımarıklığı niye bağlıyorsun peki? Bu şımarıklık bir taraftan yani. Orada öyle ya hakikaten adama da haksızlık ediyorlar yani. Dursun Özbek özelinde söylüyorum yani.
5: Ya ne söyleyeyim şimdi sen bu 10+4 matematiğine göre bir projeksiyon belirliyorsun ve buna göre yürümek zorundasın. Buna göre bir transfer stratejisi belirlemek zorundasın ve bunu yapıyor kulüp. Şimdi birçok oyuncu yazıyorlar genç. Abi gitti Galatasaray birçoğuna. Şampiyonlar Ligi'nde elit kategoride oynayabilecek düzeyde 23 yaş altı oyuncu ya sana çarpı 2 çarpı 3 çekiyor ya da Türkiye'ye gelmem diyor. Buna rağmen doğru matematikle Galatasaray oradan oyuncuyu ikna etmiş durumda. Kim bu isim? Burnley'de forma giyen Leslie. Ve geçen sezon Premier Lig'de çok fazla karşılaşma oynadı. Fransa U21 oyuncusu. Önünün açık olduğu dile getiriliyor. Ve Galatasaray ilmik ilmik bir aydır, bir buçuk aydır bu transfer için çalışmış.
4: Oldu mu?
5: Haluk Yürekli vermişti. Kendisine tebrik ediyorum ilk olarak bu haberi. Galatasaray masada teklifini de sunmuş durumda. Sayın Başkan da onaylamış durumda. Ama şimdi Burnley Leslie için daha bir sezon önce Chelsea kulübüne 28.7 milyon euro bonservis ödemiş. Şimdi bu oyuncuları almak kolay mı? Önemli olan abi sen kulüple temasa geçtin. Oyuncuyu ikna etme noktasına geldin. Oyuncuya projeksiyonuna inandırdın. Ve şimdi kendi matematiğinde o paketi, o ayırdığın 60-70 milyon euro doğru yönetmek için formüller üretiyorsun. Diyorsun ki bir sene kiralayayım, opsiyon maddesi koyayım ve oyuncuyu Türkiye'ye çekeyim. Ya şimdi bunlarla uğraşıyor Galatasaray. Ya Galatasaray sanki ne diyeyim, yan gelip yatıyor Sayın Başkan, Sayın Abdullah Kavukçu. Biz şampiyon olduk, böyle devam edelim mi dediğini düşünüyorsunuz siz. Ya böyle demiyorlar. Ya da Galatasaray işte Temmuz ayında şampiyonluğu kutluyor. Kutlayacak tabii ki abi Galatasaray şampiyonluğu. 10 ay şampiyonluk için mücadele ediyor. Bırak da 4 yıl üst üste Türkiye tarihinde ikinci kez şampiyon olmuş. Gitsin kutlasın abi başkanıyla. Ama şampiyonluk kutlamasından 3 gün önce ikinci kez transfer toplantısı yapıldı İstanbul'da. Ya ben bunu şımarıklık değil de haksızlık olarak görüyorum.
4: O transfer toplantısında nasıl kararlar çıktı? Var mı bir karar orada? Yoksa diğer maddelere yavaş yavaş geçeceğim.
5: Aynen, o Leslie konusunda daha geniş pencerede açacağım bilgilerle.
4: Yani başkanın onay vermesini anlatacaksın.
5: Evet, sayın başkanın onay verdiğini de belirtelim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki daha önce dile getirmiştim. Okan Hoca'nın öncelikli olarak belirlediği 3 tane mevki var. 1- 10 numara pozisyonu. 2, 6, 8, 3, yedek golcü. Yedek golcü John Duran. Al Nasır'la masadasın zaten. Futbolcuyla el sıkıştın.
4: Peki.
5: Orta saha transferi. O kontenjana uyan. Yani artı 4'e uyan kontenjanda orta sahadaki hedefin Berlin'de forma giyen Leslie. Anlatayım mı Leslie'yi?
4: Birazdan geleceğim ona.
5: Ha, birazdan mı?
4: Birazdan geleceğim.
5: Aynı zamanda da Lemina ile alakalı bir karar çıkarıldı o gün. Çünkü soru işareti vardı. Kontenjanın değişmesiyle birlikte acaba Lemina ile devam edelim mi, etmeyelim mi? Daha nitelikli, daha iyi oyuncuyu acaba bir tık üstte maliyette bulabilir miyiz diye. Abi alternatifler geldi. Sayın Başkan Hoca, Sayın Abdullah Kavukçu değerlendirdiler. Abi Lemina'nın 2 yıllık maliyeti 7 milyon euro. Diğer alternatiflerin maliyeti ise bonservis ödeyeceği için ya da imza parası ödeyeceği için ya da daha nitelikli oyuncu alabilmen için, yani biraz daha genç Lemina.
4: Artık kaç veriyorsun?
5: Geç. Abi biri 7, biri 20, 25 bandında. O yüzden de Sayın Başkan ve Hoca Lemina ile devam edelim kararını aldı. Okan Hoca'nın da Lemina ile devam etme matematiğindeki görüşü şu. Bir, üst düzey maçlarda çok iyi konsantre olur ve sana 20 karşılaşma en az üst düzey performans verir. İki, rotasyonda kullanırım. Yedek kaldığında sorun çıkarmaz ve gerekirse hamle oyuncusu yaparım. Üç, sol stoper rotasyonumuz dar. Abdülkerim Bardakçı sadece orada sürekli olarak forma giyiyor. Lemina sol stoperde de çok iyi performanslar sergiledi. Bunun en büyük kanıtı da geçen yıl oynadığı karşılaşmalar. Yani Lemina aynı zamanda sol stoper ihtiyacını da gideren ikinci oyuncu opsiyonu olacak Abdülkerim'in arkasında.
4: Bu Aral Şimşir.
5: Aral Şimşir.
4: Trabzon'a gitti galiba.
5: Çok güzel olay.
4: Ne oldu?
5: Şimdi abi bak yani öyle bir yangın çıkarıyorlar.
4: Bu arada yayınımıza beğeni rica edeceğiz.
5: Tabii ki hem beğenileriyle.
4: Birazdan süper chatleri de hızlıca geçeceğim. Okuyacağım bazı genelleri.
5: Aral Şimşir olayının perde arkasını net bir şekilde aktarayım size. Olayın aktörleriyle farklı farklı hem futbolcu temsilcileriyle hem kulüp yetkilileriyle görüştüm. Şimdi Aral Şimşir konusu daha Dünya Kupası. Bak daha Dünya Kupası başlamadan evvel
4: evet.
5: Galatasaray'ın masasına geliyor. Maliyetleri de ortada. Şunu söyleyeyim, 15 milyon euro Midland kulübü bonservis talep ediyor. Galatasaray kendi içinde bir toplantı yapıyor. Ve nitekim de o toplantı sonrasında o bölgede Yunus var. Sane var. Barış var. Can Uzun'u almak istiyorsun. Ve nitekim de Galatasaray bitirebilecek noktadaydı ama nitekim de transfer zirvesinde karar şu çıkıyor. Zaten burada başrol diye niteleyebileceğimiz önemli karakterler var ve Can Uzun'u transfer etmek istiyoruz. O yüzden Aral Şimşir bizim için bu maliyetlere doğru bir yatırım olmayabilir deniliyor. Ve nitekim Galatasaray masada yok. Ama Midland kulübü ne yapıyor abi? Trabzonspor masadayken kurnaz bir şekilde bonservis rakamını arttırmak için Trabzonspor'a diyor ki Galatasaray masada. Galatasaray da istiyor bu oyuncuyu diyor. Ve nitekim de Trabzonspor unuttum değerli ikinci başkanın ismini. Zeynat mıydı?
4: Zeyyat Kafkas.
5: Zeyyat Kafkas Bey Galatasaray yöneticilerini arıyor. Sayın Abdullah Kavukçu. Sayın Ertuğrul Doğan başkan ve Abdullah Kavukçu'yu arıyor. Galatasaray diyor ki biz masada yokuz. Biz Aral Şimşir transferinde yokuz. İstediğiniz gibi pazarlık yapabilirsiniz. Belli ki Danimarkalılar fiyatı yukarı çekmek
4: bizi
5: için bizim ismimizi kullanıyorlar. Galatasaray'ın ismini kullanıyorlar. Biz Aral Şimşir transferinde yokuz diyor Galatasaray. Yoksa Galatasaray Aral Şimşir'i bitirme noktasında olacak. İsteyecek. Trabzonspor telefon ettiği için geri çekilecek. Ya bunun üzerinden bir senaryo üretiliyor. Bunun üzerinden Galatasaray başkanı ve yönetimi hedef alınıyor. Ve istifalar bilmem neler. Ya arkadaş Galatasaray Trabzonspor masadayken potansiyelli görüp gelecekte katkı alabileceğine inandığı Naga'yı Trabzonspor'un elinden almadı mı arkadaş?
4: Hatta bu kriz oldu orada.
5: Evet. Aran açıldı. Ya şimdi Galatasaray Aral Şimşir'i net bir şekilde istiyor olsa anlatsa Trabzonspor telefon açtı diye teşekkürler buyurun sizin olsun der mi abi ya? Der mi? Transfer böyle bir rekabet abi. Böyle bir rekabet. Yani o yüzden Galatasaray'ın Aral Şimşir'le alakalı. Bak hatta o transfer toplantısı dedin ya.
4: Evet.
5: Geçtiğimiz hafta evet, çarşamba günü evet. Yapılan toplantı. Orada zaten Aral Şimşir'in de ismi konuşuluyor. Hayır yokuz deniliyor abi.
4: Kapatıyorlar konuyu.
5: Masada yokuz deniliyor. Çarşamba günü Galatasaray Aral Şimşir defterini hop kapatıyor. Çöp kutusuna gönderiyor yani. Geri dönüşüm kutusuna gönderiyor abi. Yani Galatasaray masada olsa Trabzonspor'a buyurun alın ben yemedim siz yiyin der mi abi? Ya ama insanlar yani hani diyorlar ya yanlış anlamayın yani benzetme yapacağım. Bir deli bir kuyuya taş atıyor abi 40 akıllı inanıyor. Tabii ki Trabzonspor medyası Trabzonspor'un bu başarısını güzelleme adına Galatasaray'ın elinden aldık. Ya da Galatasaray Trabzonspor'a öncelik verdi. Ha bak şu doğru bir kez daha belirteyim. Dün akşam hem Zeyyat Bey hem Sayın Ertuğrul Doğan arıyor Galatasaray tarafını. Ama Galatasaray diyor ki
4: Galatasaray yardımcı olmuş.
5: Ha belli ki Midland bonservis rakamını arttırmak, fiyatı yükseltmek için bizim ismimizi kullanıyor. Galatasaray ismini kullanıyor. Biz masada yokuz. Ona göre pazarlığınızı yapabilirsiniz diyor. Yok geri çekilme, yok Trabzonspor'a jest yapma. Abi jest yapacak olsa Galatasaray. Abi olayı verdi mi sana jest yaparak Trabzonspor Kulübü Başkanı? Ya da Uğurcan'ı verdi mi jest yaparak? 30 milyon euro verdin ya. Ki Trabzonspor Başkanı o günkü toplantıda dedi ki aman beni camiamda topa tutarlar. 36 olarak açıklayayım bunu, stopajı KDV'yi de içine koyayım, öyle açıklayayım bonservisini. Tamam dedi Galatasaray. Sen bir jest görmedin ki Trabzonspor'dan. Niye jest yapsın yani? Aral Şimşir'den Trabzonspor'un telefonu üzerine Galatasaray niye vazgeçsin abi? O yüzden söylüyorum yani, bunları da belirtmek lazım.
6: Dolayısıyla Aral'la ilgili bir durum mu?
5: Söz konusu değil.
6: Tamam.
5: Dediğim gibi Galatasaray teşekkür ediyor. Aral Şimşir'le ilgilenmiyor. O talep sonrasında ve Trabzonspor'u da söylüyor.
6: Peki. Şimdi en azından bunu tamamladık. Dursun Özbek'in onay sürecine geçelim.
5: Evet.
6: Dursun Özbek ya da birkaç süper chat'i bakayım istersen. Tabii, müsaadenle. Onları istersen da okuyalım. Çünkü patron çok sayıda süper chat vardı. İzleyenlerimize de teşekkürler. Onları da Muzaffer şimdi hızlı hızlı ekrana getirecek. Ben de bunları okuyacağım. Bu arada eksik olmasın izleyenlerimiz. Sağ olun, var olun. Yayınımızı beğenir veya abone olursanız Digifutbol'a çok da memnun oluruz, mutlu oluruz. Şimdi Umut Aydemir.
5: Evet.
6: Bakalım taraftar tepkilerini bastırmak ve taraftarı konsolide etmek için bugün hangi transfer yapmışız? Yaşasın Dursun Özbek.
5: Yaşasın.
6: Yani az önceki meseleden devam ediyor. Evet, devam edelim. Galatasaray'ın futbol aklı eşittir yabancıdır bilmediğini iki Türk menajerinin eline bakan yönetici Haziran'da 15 milyon euro almak varken ucuzlar diye bekleyip transferin son günü 30 milyona Uğurcan'ı alıp meteler düzülen başkan.
5: Ya bu süreçte
6: bayağı tepki
5: ya
6: var ya.
5: Ya inanılmaz bir tepki. Yani bugün dün ayın 6 Temmuz. Abi sen geçen sezon şampiyon oldun. Osimhen senin elinde, Uğurcan senin elinde, Lucas'ı senin elinde. Ya Türkiye'nin en değerli kadrosuna sahipsin. Doğru matematiği gütmeye çalışıyorsun. O günkü konjektürde de Uğurcan'ı son gün Galatasaray kapıya dayanıp 15'e değil 30'a almadı. Galatasaray 1,5 ay gerçekleri konuşalım. Ederson'u bekledi arkadaş. Galatasaray Ederson'u bekledi. İstediği rakama düşürmeye çalıştı. Daha sonra düşüremeyince Sayın Başkan Dursun Özbey'in belirlediği maliyetlere, onun üstüne dedi ki başkan Uğurcan matematiği daha doğru, Uğurcan'a gidip alalım dedi. Bu kadar.
6: İş yaptı mı?
5: Ortada.
6: Peki devam. Dün yeni forma almak için Galatasaray Spor'a gittim. Satın alma opsiyonu kiralama teklif edip 1000 TL önerdim. Garip garip baktılar. Sebebini anlayamadım.
5: Ya hep bir nazire işte.
6: Sayın Ali Naci Bey, Galatasaray Spor'dan kiralık opsiyonu forma alabiliyor muyuz? Galatasaray yönetimine sorabilir misiniz?
5: Bak bu da bak, kiralık satın alma opsiyonunu genç oyuncular için uygulamaya
6: çalışıyoruz. Sen
5: 30'ları 40'ları vermemek
6: vallahi için. Dursun Özbek.
5: Çok zekice abi. Galatasaray liseden geliyor diyoruz ya, lise kültürü var. Galatasaray tarafında, Galatasaray taraftarında da o zeka ve zekice hamleler var. Teşekkür ediyoruz.
6: Affetmem diyor. Yani sen diyor, ben de seviyorum.
5: Galatasaray bu da başarıya yetiyor da ben sadece fazla dozaja anlam veremiyorum. Yani evet, eleştiri çok güzel. Fakat doğruysa abi Galatasaray peki bonservis yatırımı yapıp Can Uzun'u, Bruno Fernandes'i
6: baskı
5: ya da
6: yaptı,
5: oyuncuyu
6: baskı yaptı kaldı.
5: Bonser, değil mi? Kahraman biziz diyorsun.
6: Öyle olur, öyle olur. Baskı yaptı kaldılar derler bence.
5: Zaten
6: bu da bir taktik.
5: Katkısı çok ayrı.
6: Bu arada bu yazılanlar tamam da gönülden, yani insanlar sonuçta böyle daha iyi gitsin diye.
5: Başarısını istiyor herkes.
6: Ve bir yandan ya biz bu kadar çalışıyoruz, yani şey bu kadar başarı sağlıyoruz, para kazanıyoruz ve hala biz niye kiralık bakıyoruz kardeşim? Biraz şeyde var, bak ben sana söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe neydi? Ake'yi getirdi. Şimdi Greenwood konusunda Fenerbahçe bence ciddi anlamda masada. Yani olursa kimse şaşırmasın. Bu haberler de yılıyor. Biraz aslında o karşılık bir şeyi de beraberinde getiriyor Naci. Baskıyı da beraberinde getiriyor.
5: Abi tamam da senin rakibin elbette ki kadrosunu Galatasaray seviyesine, senin seviyene çekmeye çalışıyor. Tabii ki daha hızlı olacak. Çünkü maçı 22 Temmuz'da. Ama senin aceleye ihtiyacın yok. Ya aceleye gerek yok. Niye milyon euroları sokağa atsın abi Galatasaray? Galatasaray mali disiplini oturtmaya çalışıyor ve aynı zamanda da dediğim gibi doğru takviyeleri yapacak. Bonservisli transfer yapmayacak dersen Galatasaray, yanlış söylemiş olursun. Bonservisli transfer yapacak Galatasaray. İzleyip göreceğiz abi hepimiz. Kiralık satın alma opsiyonu, evet, belli oyuncular için bu paket daha uygun diye bakıyor Galatasaray. Şak diye 25-30 milyon euro genç oyuncuya vermeyeyim diye. Yani koltuktakiler Galatasaray'ın parasını harcamayı bilmiyor mu abi? Ama Galatasaray'ı düşünüyorlar. Yapmayın ya.
6: Belki. Devam. Kışın çocuklarıma bilgisayar istediklerinde paramızı şimdi harcayamayıp en güzelini yazın alırız demiştim. Şimdi de para yok diyorum. Sayın Dursun Özbek, taktikleri için teşekkürler. Param cebimde yalnız. Acayip ya. Tamam. Bir malın fiyatı bellidir. Gece pazarına sadece çürük mal kalır. Taraftar artık yemiyor. Plansızın en büyük özeti Lemine ve Icardi beklemektir. 10+4 varken Aral kaptırmak plansızlıktır.
5: Peki ben soruyorum şimdi. Galatasaray Osimhen'i ne zaman aldı? Hı? Transferin son günü.
6: Şey mi söylüyorsun? İlk
5: Galatasaray Icardi'yi ne zaman aldı?
6: Son günlerde.
5: Son günü. Icardi ile Osimhen çürük mal mıydı? Soruyorum. Mesajı soruyorum sadece.
6: Peki.
5: Ya olmaz yani.
6: İyi yerden geldin yalnız.
5: Frankfurt'tan
6: daha yeni 50 milyon euroya Brown'u sattı Bayern'e. Para ihtiyaçları yok. Bence Can Uzun'un istediklerini para verilmezse satacaklarını sanmam demiş. Özbek.
5: Tabii ki tok satıcı.
6: Devam. Ali Naci, ben sırf Sayın Dursun Özbey'e yanılmak için video çektiğini düşünüyorum. Yapmayın etmeyin ya.
5: Ya Sayın Başkan'ı da eleştirdiğimiz...
6: İyi de adamın da bir
5: sezon
6: hakkı...
5: Sezon boyunca var. Bak bir şey söyleyeceğim. Ben Sayın Başkan'ı...
6: Ben
5: Sayın
6: Yardımcısı böyle bir hiç demem. Adamın da bir savunması gereken noktalar var ya, bu kadar da değil ya.
5: Tabii ki Galatasaray değerleri, Galatasaray hakları, Galatasaray'ın parası ya. Galatasaray'ın asedini savunmaya çalışıyor adam.
6: Abi ve adam başarılı mı başarılı mı?
5: Senin şu anda eleştirdiğin adam...
6: Başarılı mı başarılı mı?
5: 7 şampiyonlukta payı var. 7 şampiyon.
6: Hadi o 7'yi sayma, boş ver. Onu deme. Çünkü bu sefer diyecekler ki abarttı diyecekler. Ben seni anlıyorum tabii söylediğin şeyi. Mustafa Cengiz'in... Yani Fatih Terim'le gelen Tudor sonrası şampiyonlukta kadroyu kuran oydu. Dursun Başkan orada bir cinlik yaptı. Dedi ben seçimde öne alayım, baskın seçim yapayım. Baskın seçimine gitti, eyvallah, tamam. Ama şu an başarısız diyemezsin abi adama.
5: Evet.
6: Yani bu da bu kadar da bence haksızlık olur. Peki devam ediyorum. Şimdi gelelim şu şey meselesine Naci. Icardi meselesi abi. Ölüm tehditleri alıyoruz. Çok acayip bir şey. Olay senden başladı galiba. Menajeriyle konuştun. Menajeri ne diyor? Ama en çok merak ettiğim şey şu. Menajeri sana biz kardeşim kalıyor muyuz, gidiyor muyuz bir şey dedi mi Icardi ile ilgili?
5: Yok, sıfır. Zaten menajeri ben yayındayken 3-4-3 yayınındaydım. Açamadım tabii ki doğal olarak. Orada bir Icardi konusunu konuşmuştuk. Herhalde onu göndermişler. Chat beni aradı. Yayında olduğum için açamadım. Onun üstüne mesaj. Sonra o mesajı yayında okuyup karşılık verdim. Tekrar bir mesaj. Şimdi Elio Pino, biz konuşacağımızı ve yanıtımızı Sayın Dursun Özbey'e bildirdik diyor.
6: Öyle mi?
5: Evet.
6: Ha.
5: Şimdi Sayın Başkan'ın bir açıklaması var mı? Icardi ile Elio Pino'nun bir açıklaması var mı? Tamam mı, devam mı adına herhangi bir çıkarım var mı? Herhangi bir deklarasyon var mı? Yok. Niye yok? Hani Elio Pino açıklamasında diyor ya, biz Galatasaray kulübüne ve taraftarına olan saygımızdan dolayı sakinliğimizi ve sessizliğimizi koruyoruz. Galatasaray'da Icardi'ye olan saygısından dolayı Sayın Başkan şu an sessizliğini koruyor. Icardi'nin kontratı bitti değil mi? Sözleşmesi bitti. 30 Haziran itibariyle. Teşekkürler Icardi gibi bir paylaşım gördük mü? Demek ki Galatasaray'da Sayın Başkan Dursun Özbek de Icardi'ye aynı tavırla geliyor. Aynı yaklaşımla geliyor. Ama aynı samimiyette mi? Orası soru işareti. Neden bunu söylüyorum? Şimdi Galatasaray'ın aslında Icardi'ye önerdiği kontratın gerçek noktası şudur. 1 yıllık kontrattır o kontrat. 2 yıllık değil.
6: Çünkü opsiyon yok.
5: 1+1 yıllık kontrat.
6: Ha, 1+1.
5: +1 başarı opsiyonuna bağlı. Mesela Icardi neden oynama garantisi istediği haberleri çıktı? Çünkü o +1'i tamamlamak için. Mertens o +1'i kabul edip geldi. Neden kabul etmiyorsunuz Elio Pino? Mertens sıradan bir futbolcu muydu? Mertens Napoli efsanesi olarak Galatasaray'a geldi. 1+1 yılı kabul etti. İlk yıl oynadı ve ödülünü de sahada forma giyerek aldı ve kontratı uzadı. Sonra hatta +1 daha uzattı Galatasaray Mertens'e. Ama siz oynama garantisi isteyerek bir anlamda Galatasaray'ı baskılamaya çalıştınız. Sayın Başkan da dedi ki ben böyle bir garanti veremem. Aradan kaç gün geçmiş Aydın? 50 gün geçti. 50 gün.
6: Öyle mi?
5: Ne evet var, ne hayır var. Aslında Mauro Icardi Elio Pino üzerinden 2 yıllık kontrat arayışında. Bir yerden 2 yıllık iyi maliyette, yani iyi sözleşmeyle bulsa imzayı atacak. Ama şu anda kenarda Galatasaray 1 yıllık kontratta garantide. Peki Galatasaray takımı 7 Temmuz'da sezonu açıyor yarın. Kemerburgaz'da oyuncular gelecek, sağlık kontrollerine girecek. Mauro Icardi uçağa bindi mi? Eğer Galatasaray'da kalacaksa. Yok, hayır. Tatiline devam edip evet derse de mesela bak burada Sayın Başkan'ı eleştireyim. Sayın Başkan Dursun Özbey'in bence Icardi konusunda net bir tavır sergilemesi lazım. Arkadaş bugün 7 Temmuz. Ben sezonu açıyorum. Elio Pino var mısın yok musun? Bir hafta içinde. Burası Galatasaray. Önce Galatasaray demesi lazım bence Sayın Başkan'ın.
6: Bu Elio Pino'ya yani Icardi'ye bugüne kadar Inter'de oynadı. Paris Saint Germain'de oynadı. Esas kulüpler bunlar diyebiliyorum.
5: Barcelona altyapısı çıkıştı
6: zaten. Altyapısı ama yani yıldız olması Inter ve Paris Saint Germain. Mesela buralarda aynı hikayeyi yapabilmiş mi abi bu adam?
5: Yapabilir misin abi?
6: Ha buraya ne yapıyorsun yani? Burada şöyle bir şey yapıyorlar. Ben bence çok açık. Yani ben Elio Pino'nun yani menajerinin şeyini okudum geçen. Hatta story'yi okudum. Şimdi burada bir kamuoyu yaratmak.
5: Tabii ki abi. Galatasaray taraftarına saygımızdan. Ya arkadaş Galatasaray taraftarı için de önce Icardi değil. Önce Galatasaray ya. Icardi Galatasaray'ın çok büyük bir değeri. Bir kez daha söyleyelim. Efsanesi. Burada hiç kimse Icardi'nin imajını zedelemek için herhangi bir şey yapmıyor. Burada herkes Galatasaray'ı önce Galatasaray'ı düşünüyor, sonra Icardi'nin kararını bekliyor. Ve Elio Pino şöyle söylüyor bana. Mahkemede görüşürüz. Bütün yayınlarda söylediğim olay bu. Peki dedim görüşürüz.
6: Sana mı diyor?
5: Evet evet. Mahkemede görüşelim dedim. Aynen dava açsın. Mahkemede görüşürüz dedim. Buyurun. Çünkü benim yaptığım eleştirilerde ne var abi? Sadece eleştiri var. Yorum var. Gerçekler var. Tehdit yok. Hakaret yok. Saygısızlık yok. Ben soruyorum abi işte. Tek sorduğum bu. Var mısın yok musun abi? Bunun karşılığını ver. Tamam mı devam mı? Oynayacak mısın? Ve Elio Pino şöyle karşılık vermiş. Neden mi söyleyeyim demiş. Senin yaptığın yorumlardan dolayı Galatasaray taraftarı bizi ölümle tehdit ediyor. Ölümle tehdit ettiklerine dair mesajlar var. Bunu da mahkemeye sunacağım. Galatasaray taraftarı Icardi'yi ölümle mi tehdit edecek ya? Ya siz nereye oynamaya çalışıyorsunuz?
6: Bence karşı propagandanın önüne geçmeye çalışıyor.
5: Ya inanılmaz. Ya neye oynamaya çalışıyorsunuz? Yani 3 yıl boyunca aşkın olayımı çalan, hiçbir futbolcuya göstermediği saygıyı ve sabrı gösteren Galatasaray taraftarı Icardi'ye karar vermediği için henüz ölümle tehdit edecek. Ya yapmayın Elio Pino. Yani bizim yerli, yabancı, birçok yabancı işte oyuncu temsilcisi, menajer dostumuz var. Bu şekilde zaten sizin iletişim başarısızlığınızdır bu. Icardi'nin durumu. Eğer ki Mauro Icardi gibi bir marka 45 gündür Galatasaray'a dönmediyse, Galatasaray kulübünden daha iyi bir kontrat alamadıysa free oyuncu pozisyonundayken bu sizin başarısızlığınızdır. Bunu kabul edin abi. Ben burada hakaret ediyor muyum abi?
6: Hayır canım.
5: Görüşümü dile getiriyorum.
6: Abi Icardi Galatasaray'a, git mahkemeye. Icardi Galatasaray'a bir yük mü değil mi? Bence yük.
5: Yük şu anda.
6: Bence yük.
5: Gerçek. Mesela orada eleştiririm Sayın Başkan'ı. Galatasaray'da eleştiri kültürü vardır. Bence Sayın Başkan'ın burada bir tavır koyması lazım. Icardi'ye bir deadline vermesi lazım. Arkadaş sen bana 17-15 Temmuz'a kadar artık geri dön. Cevabını ver.
6: Ya burada oyuncunun da iyi niyetli olması lazım. Kendi durumunun farkında olması lazım.
5: Abi zaten Icardi'nin Galatasaray taraftarı nezdinde tekrar aşkın olayımı doya doya gönülden söylemesi için Icardi'nin de o özveriyi, o disiplini, o mesajı vermesi gerekiyor. Nasıl olur o? Kemerburgaz'a gelirsin, bütün kampa katılırsın, hazırlık maçlarında oynarsın, çalışırsın, tatil yapmazsın ama çalışırsın kalacaksan, o zaman seni Galatasaray taraftarı iyi ki geldin Mauro Icardi diye karşılar.
6: Belki aynı örnek olmayacak ama bir niyet göstergesi bakımından bir çok kısa bir yola ver aktarayım mı? Bu Mert Hakan meselesi. Dün biliyorsun Fenerbahçe açıkladı.
5: Evet.
6: Dedi ki biz oyuncuyla bu arada hani çalışıyorsa sen de bir paraya tabi olmalı. Sigorta primi ödüyorsun. Bir asgari ücrete anlaştı. Bu arada olay net öyle. Ben daha önce Fenerbahçe'nin oyuncuyla anlaşacağını söylemiştim kendi yayınlarımda. Hatta ben bunu Aziz Yıldırım'a sormuştum. Demiştim ki Sayın Başkan bu Mert Hakan'la ilgili ne yapacaksınız demiştim. O da şunu söyledi. Dedi ki ya bu adam tamam böyle bir badireler atlattı falan. Gelip dedi şunu söylüyor yöneticilere. Yani ben kalmak istiyorum Fenerbahçe'de. Para da istemiyorum. Yani zaten hani bir yük oldum buraya. Biz de diyor bu durumda. Hı. Adama hani sonuç itibariyle oynayamayacak bir süre tamam demiş. Yani bu durumda bize hani bir vefa gösterelim. Karşılıklı iyi niyet var. Kontrat uzatıldı. Bu arada para almayacak yani. Tamam mı? Icardi para almayacak demiyorum. Galatasaray iyi de bir sözleşme önermiş ama bu mesele biraz da iyi niyet meselesidir ya.
5: Tabii canım.
6: Sen söylüyorsun işte. Icardi'ye önerilen para bir başka kulüpten önerilseydi eğer. Icardi bana da bunu öneriyor. Şuradan bir artı bir daha verin der miydi demez miydi?
5: Tabii ki diyecekti. Tabii ki diyecek. Ya bak burada Elio Pino'yu da suçlamıyorum. Tabii ki oyuncu temsilcisi kendi futbolcusunun haklarını korumaya çalışacak.
6: Tamam, bu karşılıklı iğne etme meselesi. Ama aynen bahsediyorum.
5: Öyle. Karşındaki kulüp de Galatasaray. Yani şimdi biraz önce dediğim gibi abi, eğer ki bu konu para değil bu arada. Ben ilk günlerde de söyledim. Icardi'nin olayı para değil. Para pazarlığı yapılmadı zaten Sayın Başkan'la yapılan görüşmede.
6: Ne istiyor Icardi?
5: Konu sadece artı birin kaldırılmasını istiyor. Ya da oynama garantisinin verilmesini istiyor. Ya da 2 yıllık direkt kontrat istiyor. Anladın mı? Olay bu.
6: Abi nasıl oynama garantisi vereceksin?
5: Olay bu. Ben de onu söylüyorum
6: ya
5: zaten.
6: Ya bir şey soracağım sana.
5: Mertens bunu kabul edip geldi. Sen Galatasaray'ı çok seviyorsan abi, kabul eder, çıkar, oynarsın.
6: Şeye, oynama garantisi meselesi var ya Naci. Bir sorun var. Oynama garantisi Galatasaray Icardi'ye verirse Osimhen ne der?
5: Efendim?
6: Galatasaray Icardi'ye oynama garantisi verdi
5: abi,
6: mesela.
5: Verebilir mi?
6: Osimhen ne der mesela?
5: Ya zaten Galatasaray bunu vermez. Galatasaray bunu vermez. Osimhen, yani Osimhen'in bir şey diyeceğini düşünmüyorum ben. Açık söyleyeyim. Hani burada karşı çıkacağını vesaire falan.
6: Tamam, diğer oyuncular ne der?
5: Niye vermez biliyor musun?
6: Niye versin
5: ki? Okan Buruk dahi, bak sevgili Okan Buruk, 3-4-3'te hocayla röportaj yaptık. Ne demişti orada? Icardi oynadıkça ısınan, oynadıkça motive olan ve oynadıkça daha iyisini yapan ve sadece de sahada kaldıkça mutlu olan bir oyuncu. Ancak bugünkü Galatasaray şartlarında bunu yapabilir mi? Dedi ve bıraktı, soru işareti koydu oraya. Bu oynama garantisi Okan Buruk verebilir mi?
6: Vermez. Can Uzun.
5: Evet.
6: Nedir abi Can Uzun'da son
5: abi
6: durum?
5: Can Uzun Galatasaray'ın.
6: Bu arada birazdan Leao.
5: Yok, Leao değil. Leslie sonra Leao.
6: Ona da geleceğiz.
5: Evet. Evet. Şimdi Can Uzun konusu Galatasaray çok uzun süredir Frankfurt kulübüyle de Can Uzun'un ailesi ve temsilcisiyle de görüşüyordu. Şimdi Frankfurt kulübü zaten tok satıcı rolünde, son yıllarda çok yüksek bedelli satışlar yaptıkları için Galatasaray dedi ki hiç bize gelmeyin, Can Uzun'un kontratında serbest kalma bedeli var. Fesih bedeli 60 milyon euro, onu ödeyin, oyuncuyla anlaşın, alın dedi. Şimdi Can Uzun'un ailesi çok hasta düzeyde çok iyi bir Galatasaraylılar. Ve bu Galatasaray için çok büyük bir artıydı. Ama Galatasaray Dünya Kupası sırasında milli futbolcunun, daha önce de anlatmıştım ben bunu, konsantrasyonunu, motivasyonunu bozmamak için Can Uzun'la direkt olarak temasa hiç geçmedi Galatasaray. Hiç direkt iletişim kurmadı. Turnuva bittikten sonra da bu iletişimler ve girişimler yapıldı. Ve Can Uzun Galatasaray'a Frankfurt'la anlaşırsanız okeyim dedi. Ben gelirim Galatasaray'a dedi.
6: Tamam.
5: Şimdi süreç nereye gidecek? Galatasaray Frankfurt kulübüyle bonservis pazarlığına oturmaya çalışıyor. Ama dediğim gibi bu 2-3 haftadır söylüyorum ya, Can'ın soyadı gibi uzun bir süreç. Bu direkt olacak o iş değil. Ha şimdi Galatasaraylar şuna mutlu mu olacak? Galatasaray gitsin Can Uzun'a, masaya 60 milyon euro koysun, oyuncu nasıl olsa gelmeye hazır. Ya da masaya 50 milyon euro koysun. İyi bir iş mi bu şimdi? Abi Galatasaray
6: 75'i Osimhen aldın. Baremi olacak yani, 75'i Osimhen aldın sen.
5: Abi ama Osimhen'i aldın da Türk futbol tarihinde bir tane var. O da başarılı bir operasyon. Niye? Sen çünkü bugün 75'i aldığın Osimhen için 120 milyon euro teklif alıyorsun, hayır diyorsun.
6: Mevzu da zaten o yüzden onu söylüyorum. Yani Osimhen'e 75 verildi ya, bu en yüksek barem ya. Şimdi dolayısıyla bir oyuncuya 60 verildiğinde ya bu Osimhen mi ki bu kadar para veriliyor muhabbeti yarın döner. Olmaz demiyorum. Bunlar olur. Bu tartışmalar yaşanır. Seni desteklemek için söylüyorum.
5: Tabii ki Can Uzun içinde Galatasaray Frankfurt'la görüşecek. Hiç temaslarını koparmış durumda değil. Bir anlamda orada oyuncunun da Galatasaray'a olan ilgisi, oyuncunun da Galatasaray'a olan isteği sonrasında Galatasaray bu rakamları 40-45 bandına çekmeye çalışacak. O matematikte de Galatasaray doğru ödeme planıyla Can Uzun'u kadrosuna katmak istiyor. Futbolcu tarafında herhangi bir problem yok, onu söyleyeyim. Yani Can'ın Türkiye'ye gelmekle alakalı, Galatasaray'a gelmekle alakalı,
6: evet,
5: bir soru işareti taşımadığını özellikle belirtmek istedim. Yani Can Uzun'la Galatasaray Frankfurt'ta el sıkıştığı gün anında anlaşır.
6: Peki gelelim, neydi? Leslie transferi.
5: Leslie.
6: Evet, nedir abi? Bu da son
5: evet,
6: durum.
5: Leslie
6: koşulları neye dursun olacak, neye onay verdiğini açık.
5: Galatasaray'ın çok uzun süredir takip ettiği, scout ekibinin sunduğu, raporladığı, Okan Hoca'nın beğendiği ve gizli yürütülen bir transfer operasyonu. Yaklaşık 1,5 aydır Galatasaray bu futbolcuyu bir anlamda Türkiye formülüne, Galatasaray'a, Şampiyonlar Ligi artısıyla birlikte ikna etmek için çok yoğun bir çaba harcamış durumda. Hatta oyuncuyu getiren de Şelay'ın menajeri görüşmeleri yürütüyor. Roland Şelay'ı Galatasaray'a getiren menajer.
6: Piyasa değeri bu arada 22 milyon euro görünüyor.
5: Ya futbolcu geçen yıl Chelsea'den 28.7 milyon euro transfer yapmış. Fransa U21 oyuncusu, ön libero ve 1.90 boyunda. Size'ı da çok iyi. Ve Galatasaray'a gelirim demiş durumda Leslie. Şimdi Sarı Kırmızılı Kulüp, Sayın Başkan Dursun Özbey'in de yapılan toplantılar sonrasında onay verdiği bir teklifle gitti Premier Lig ekibine. 2 milyon euro kiralama ücreti ve artı satın alma opsiyonu. İngilizler tabii ki bonservis yatırımı yaptıkları bu oyuncu için dediler ki eğer ki istiyorsanız 25 milyon euroya veririz. Galatasaray onun üzerine, bak şimdi konudan konuya atlıyor gibi olacağım ama mesela Nolank'ı da doğru formülle aldı Galatasaray. Aspiria'yı da öyle aldı. Katkı da aldı Nolank'tan.
6: Özellikle
5: ama bugün aldı. İyi ki kiralık almışım diyor mesela. Hani taraftarlar T'yi alıyorlar ya bu kiralık satın alma opsiyonlarına. İyi ki kiralık almışım diyor. Nolank alsaydın bugün kontenjanın doluydu. Hareket edemiyordun. Icardi ile dahi devam edemiyordun mesela. Hani bir de buradan bakalım arkadaşlar. Şimdi tabii ki futbolcu da genç yaşta olduğu için Galatasaray potansiyeline inanıyor. İş yapacağına da inanıyor. Okan Hoca da onay vermiş durumda ama Galatasaray diyor ki kiralık satın alma opsiyonu gidelim. Pat diye 25 milyon euro bağlamayalım buraya diyor. Daha sonra da Burnley'nin bu dönüşü sonrasında Galatasaray orada aynı Nolank transferinde olduğu gibi kiralık artı satın alma opsiyonu koydu oraya. O da yaklaşık 20 milyon euronun biraz daha üstünde. 2 artı 20 diyelim. 2 artı 20'lik bir paketle gitti Galatasaray Burnley kulübüne. Totalde 22 milyon euroluk paket. Oraya da şunu söylüyor Galatasaray. Belli bir oynama baremi olsun. O oynama baremini futbolcu sağlarsa, tamam mı? Eğer futbolcu bunu sağlarsa oynamaya bağlı opsiyon maddesi koyalım. Futbolcu bunu sağlarsa ben zorunlu olarak alayım oyuncuyu. Yani atıyorum 25 maç oynadı Galatasaray 22 milyon euroyu, 20 milyon euroyu sezon sonunda verir ve Leicester'i kadrosuna katar. Şimdi bu formül üzerine Burnley kulübüyle Galatasaray görüşmelerini yürütüyor. Hedefi de futbolcuyu buraya çekebilmek. Çünkü Fransız oyuncunun Galatasaray potansiyeline çok inanıyor ve bu oyuncu için de temaslarını sürdürüyor. Dediğim gibi aynı Nolank'ta olduğu gibi kiralama artı oynamaya bağlı opsiyon maddesiyle, zorunlu değil, oynamaya bağlı opsiyon maddesiyle Galatasaray'ın haklarını bir anlamda ön planda tutarak Galatasaray kiralık artı satın alma opsiyonu formülüyle Leicester'i kadrosuna katmak istiyor. Aynı John Duran'da olduğu gibi. Ama bence bu Galatasaray'ı düşünen bir tavır. Sen git Leicester'e 25 ver, John Duran'a git 15 ver. O zaman mı kahraman olacak Galatasaray yönetimi? Ama şimdi bu formülün T'ye alınması üzücü. Galatasaray bonservisli. Bak Galatasaray o marka, Galatasaray o çilek transferini yapacak. O bonservis bedelini harcayacak. Yani hemen bir köyü yangına vermeyelim arkadaşlar.
6: Peki. Leao.
5: Rafael Leao son dönemde çok fazla ismi Galatasaray'la anılıyor. Bir kere Galatasaray kanat takviyesi yapacak. Ama öncelikli olarak biraz önce anlattım ya, belirlediği mevkilerden biri değil. Galatasaray Nolank'ı aldı. Çok da güzel katkı aldı değil mi? Kiralama formülüyle aldı. Şimdi bazı oyuncular kulüplerinde düşünülmez. Özellikle top seviyedeki kulüplerden bahsediyorum. İstediği teklifleri alamaz ve Ağustos ayının son haftasında o pazara düşer, o havuza düşer. Icardi böyle olmadı mı? Osimhen farklı sebeplerden dolayı böyle olmadı mı? Rafael Leao da Galatasaray'ın o pazarda hayal ettiği, o pazara, o havuza düşerse hamle yapar, kiralık olarak getiririm. Risk de almam, kafam da rahat olur. Yıldız bir futbolcu çekmiş olurum diye düşündüğü bir isim. Icardi de kiralıkla başladı. Osimhen de kiralıkla başladı. Nolank da kiralık geldi. Bunları lütfen unutmayın.
6: Model bu.
5: Evet. Leao için model bu. Yani Galatasaray gidip Rafael Leao için masaya oturup bonservis pazarlığı vesaire falan yapmaz. Onu söyleyeyim.
6: Belki. Transferde gitmesini beklediğin bir oyuncu var mı Galatasaray'da?
5: Vallahi gitmesini beklediğim, yani zaten flash, yani ana planın parçası olan isimlerden sadece şu an Davinson Sanchez çok iyi teklif alıyor. Osimhen'in gitmek gibi bir düşüncesi yok, onu da söyleyeyim. Osimhen hatta bundan 3 gün evvel, tabii 4 gün evvel hocayla da konuşmuş, kulüp yetkilileriyle de konuşmuş, transferler hakkında bilgi almış, çalışma planıyla alakalı, kamp programıyla alakalı bilgi almış.
6: Yarın başlıyor mu Osimhen?
5: Victor Osimhen biraz daha rötarlı gelecek. Zaten yarın sağlık kontrolleri başlayacak. Etap etap oyuncular sağlık kontrollerine girmeye başlayacak. Yani kısaca Victor Osimhen o projeksiyonun net içinde, her yerinde. Yani Galatasaray'a olan aidiyeti parayla, pulla ölçülecek düzeyde değil.
6: Planlamada var yani Osimhen.
5: Topa girer Osimhen.
7: Anlatacağız, konuşacağız bunları da.
6: Ne zaman?
5: Ama yani Victor Osimhen'in
6: ne zaman
5: ayrılmayı düşünmediğini ve Galatasaray'da kalacağını söyleyeyim. Peki. Doğru zaman gelince.
6: Tamam, şu süper chatlere bakalım.
7: Tabii ki.
5: Ha, buradan şunu da söyleyeyim.
6: Söyle abi.
5: Geçeyim mi? Yani daha Ödegaard'ı söyleyeyim istiyorsan.
6: Söyle tabii.
5: Şimdi Ödegaard çok konuşuluyor. ama Ödegaard Galatasaray'ın transfer listesinde yok. Yani o çok iyi bir futbolcu, Norveçli oyuncu. Ama Galatasaray'ın işte Arsenal kulübüyle görüştüğü, Ödegaard'la temasa geçtiği falan, bunlar doğru değil. Galatasaray'ın hedefleri arasında Ödegaard yok, onu söyleyeyim.
6: Peki. Gelen çok sayıda süper chat geldi, onları da hızlıca okuyayım. Son dakikaya kadar bekleyip 36 milyon vermişlerdi.
4: Tamam.
6: Tabii dümdüz şeye bakıyor. Uğurcan'la ilgili hikayesi var ya, onu söyleyeyim.
5: 27,5 artı 2,5 gerçeği 30 milyon euro. Ama bugün Uğurcan'ın performans sonrasında sezon boyunca bonservis bedelini konuşan bir kişi oldu mu?
6: Başarısı olsa konuşsun.
5: Keşke Ederson'u alsaydık diyen oldu mu?
6: O zaman olmadı. Abi. Aydın Bey, Ali Naci neden bu kadar sinirli? Olay ne?
5: Ali Naci niye bu kadar sinirli? Ali Naci çünkü 4 yıl üst üste şampiyon olmuş.
6: Bir sinirli misin ya?
5: Kulübüm, ya sinirli değilim. Sadece
6: ayıp ediyorlar diyorsun.
5: Reaksiyon, ya ayıp da, ya olur mu öyle şey? Ayıp demiyorum da, ya biraz haksızlık edildiğini düşünüyorum. Peki. Ya. Şimdiden yangına vermenin bir manası yok.
6: Devam edelim. Direkt Lig 11'de Okan Hoca'nın oynatmayacağı oyuncunun yıllık maliyeti 10 milyon euro olmamalı. Dursun Başkan haklı bu konuda. Şey konusu, Icardi konusu ile ilgili yazmış.
5: Ama Dursun Başkan haklı bu konuda diyor.
6: Dursun Başkan haklı bu konuda diyor.
5: İyi de direkt
6: Yo, Okan hani Hoca'nın oynatmayacağı oyuncu. Sen bir daha gelsene.
5: Icardi'ye kontratı veren kim abi?
6: Direkt Lig 11'de Okan Hoca'nın oynatmayacağı oyuncunun yıllık maliyeti 10 milyon euro olmamalı. Dursun, tamam.
5: Bence burada...
6: Yani bu parayı vermeyerek Dursun Özbek haklılık doğru yapıyor diyor bence.
5: Tamam, bence 5 milyon euro da çok iyi Mauro Icardi'ye.
6: Çok iyi ya, sen ne diyorsun?
4: Tamam.
6: Ey Galatasaray renktaşlarım, yönetim bonservisli adam gibi transfer yapana kadar forma, ürün falan almayın. Bakın ne halleri varsa, bırakın ne halleri varsa görsünler.
5: Çok İyi günde yapıyor. Kötü günde diye bir kavram bilir misiniz? Yani ben o kıyısından köşesinden yetiştim Galatasaray'ın o dönemlerine, ama Galatasaray'ın uzun uzun yıllar şampiyon olamadığı sezonlar oldu.
6: Fenerbahçe taraftarı bayağı sabırlı yalnızca.
5: Yani abi yapmayın, gözünüzü vallahi seveyim ya. Şu mesaj hiç sağlıklı değil ya, yapmayın ya.
6: Peki, devam. Aral Şimşir hikaye, taraftarı kaliteli ve lider vasıflı bir 10 numara istiyorum. Bir sezon daha çakma 10 numara denemeleri istemiyoruz.
5: Yani şimdi bak. İşte Aral Şimşir'den dahi fırtına koparılıyor abi bir gündür Galatasaray'da. İşte doğruları anlatmaya çalışıyorum. Ama sonra kalkıp yönetimin adamı diyor. Ya arkadaş, siz benden doğruları duymak istemiyor musunuz? Konunun muhataplarıyla, konunun aktörleriyle, konunun başrolleriyle, Galatasaray başkanıyla, Galatasaray yöneticisiyle, oyuncunun temsilcisi, tabii konuşacaksın abi. Bunları söyleyeceksin. Aral Şimşir için Galatasaray masada değildi. Galatasaray o defteri günler öncesinden, haftalar öncesinden kapatmıştı. Trabzonspor'a hediye eder mi ya Galatasaray istediği şeyi? Galatasaray can uzun konusunda. Galatasaray Bruno Fernandes noktasında. Bunu istiyor Galatasaray.
6: Devam. 10 numara transfer durumu artık netleşti. Netleşti mi, kim gelecek?
5: Ya zaten hep söylüyoruz ya, Bruno Fernandes de can uzun. Oranın en fazla istenilen
6: adamı.
5: Galatasaray'ın talepkar olduğu isimler bunlar. Ama Bruno Fernandes... Ne diyor abi Manchester United? Şu anda diyor 50 milyon euro. Bruno Fernandes, kupadan sonra konuşalım. Benim Manchester United'da kazandığım para 12 milyon pound diyor. Ona göre bana bir değerleme biç diyor.
6: Tamam. Evet.
5: Şimdi o yüzden Galatasaray Genoz'un artısını eksisini alacak. Frankfurt'un en son düşürdüğü bonservis rakamını koyacak. Onun altına aynı Uğurcan Ederson kıyaslamasında olduğu gibi Genoz'un yıllık maliyetini koyacak. Diğer projeksiyona da Bruno Fernandes'in yıllık ücretini, Manchester'ın talebini koyacak.
6: Ona göre karar verecek.
5: Bakıp bir karar verecek. Ama süreç içinde, bugünden yarına değil, belki bir aylık süre zarfında rakamı aşağı çekebilmek adına elinden gelen mesaiyi harcayacak Galatasaray.
6: Peki, devam. Transfer gelecek bekleyeceğiz ama Mertens'e tesis yapacak bir futbolcu alınması şart. Konuşulan isimlerin hiçbirinde bu etkiyi göremiyorum.
5: Valla ben Bruno Fernandes'te bu etkiyi görüyorum. Ben Can Uzun'da bu etkiyi hayal edebiliyorum. Bak direkt görüyorum demem. Hayal edebiliyorum.
6: O Can Uzun hikayesi de şey işte yerli olması bakımından bu büyük özellikle vardır. Bu kuralda başka bir alanı da beraberinde getiriyor.
5: Tabii.
6: Onu da bu arada ekleyelim. Cevap veriyorum. Osimhen 100 yılda bir gelir. Maalesef o da yönetim şansıdır. Her sene Osimhen bulamazsın. Ekstradan 75 milyonluk topçuyu 80 almak marifetse Galatasaray'ın parasıyla onu ben de yaparım.
5: Keşke yapsaydın canım kardeşim. Galatasaray'a çok büyük bir katkı sağlamış olurdu.
6: Belki devam edelim.
5: Bak bu da ayrı. Yani Osimhen hayaline inandı Galatasaray. Arkasından gitti.
6: O fırsattı diyor.
5: Abi aldı geldi. Oyuncuyu ikna etti. Kulübü ikna etti. Ben de alırdım oldu. Allah Allah.
6: Devam. Acaba Osimhen satın alma opsiyonu kiralık teklif gelse ne tepki verirler? Günün sonunda Trabzonspor'a

0: Ama 35 yaşındayım. Hangi yönetim olursa olsun bir transfer döneminde rahat geçirdiğini hatırlamıyorum. Diken üstünde hep.
1: Ama hep şampiyonluk var mı? Başarı var mı? Belki de başarıya götüren nokta
0: transfer
1: bu.
0: İnsanları mutlu ediyor.
1: Abi bir de bir şey söyleyeceğim ya. Aydın bak şimdi. Hep diken üstünde diyor ya.
0: Evet.
1: Abi Galatasaray geçen yıl Haziran'ın 10'unda Leroy Sané'yi Türkiye'ye indirdi. Almanya milli takımının 10 numarası, Bayern'in 10 numarası, Bayern'in devam etmek istediği oyuncuyu Galatasaray İstanbul'a indirdi. Free oyuncu pozisyondayken kontrat imzalattı. Hatırla Bayern Münih'in futbolcuları ne alakası hani Türkiye falan açıklamalar yaptı. Abi her sene diken üstünde.
0: Bir de Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'ye gelme durumu da vardı bu arada. Yani onlar da masadaydı. Onu da söyleyelim.
1: Ya onu da bu yönetim yaptı. Yani lütfen bunları unutmayalım arkadaşlar. Bu arada Leroy Sané de çok motive, çok konsantre. Aynı Osimhen gibi. Sürekli olarak iletişim halinde. Leroy Sané de bana göre bu sezon çok farklı işler yapacak. Ben kısa kısa kalanları söyleyeyim mi? Bilgi var mı daha Süper Chat?
2: Bayağı var.
0: Var var. Onları hızlı hızlı okuyayım.
1: Tamam.
0: Onları başka pakette değerlendirebilirim yani. Başkan divanda, başkan divanda eşik atamaz.
2: Atlamanın senesinde.
0: Başkan divanda eşik atlamanın senesindeyiz. Herkes büyük düşünsün ve destek olsun derken bugün transferde vites küçültmesi insanları isyan ettiriyor.
1: Bir şey soracağım sadece. Şimdi Sayın Başkan'ın transferde elini küçülttüğü, vites küçülttüğüne dair resmi bir açıklaması var mı? Bunu soruyorum önce.
0: Yok da işte abi, oraya gitmiş Naci.
1: Arkadaşlar lütfen.
0: Peki devam edelim. Daha Kaan Günay kalıyor mu da belli değil. Aral için 40 milyon dendi. 12'ye mis gibi kanat kaçırdık. Bitik oyunculara ısrarlı sözleşme yenileniyor. Ne gelen var ne giden. O halde Cimbom için yangın vakti. Acayip ya.
1: Yangın
0: şey söyleyeyim mi? Şaşkınım ben de Naci. Şaşkınım ben de. Abi çok fena yürüyorlar Galatasaray Başkanı'na. Kaan Ayhan ve Ahmet Kutucu'yu gönderip yerine Salih Özcan ve Aral Şimşir'i almayı bile akıl edemeyen insanların taraftarın gücü ve desteği üzerinden saltanat sürmeye devam ediyorlar.
1: Şimdi Salih Özcan güzel mesaj. Salih Özcan Galatasaray'a da teklif edildi ama o bölgede Galatasaray'ın çok fazla oyuncu opsiyonu olması sebebiyle düşünülmedi. Onu da söyleyeyim.
0: Kazanalım. Aslında Galatasaray diyoruz tamamen. Tamam seviyoruz, sevdik Icardi'yi ama Brezilya dizisinde çevirmek nedir? Ya bir yönetici de çıkıp bir şey desin, noktayı koysun. Bu doğru yalnız.
1: Katılıyorum %100. Sayın Başkan Dursun Özbey'in gerekirse yarın sezonun çalışında bence bu konuyla alakalı masayı yumruya vurması ve dominant bir tavır sergilemesi gerektiği kanaatindeyim.
0: Belki. Mertens gitmeden önce ne zaman gideceği belliydi. Galatasaray'ın ilk 11'de Mertens sonrası 10 numara oynar dediğimiz oyuncusu yok. Hala o mu olsun, bu mu olsun, yok eldekiler mi olsun, bıktık artık.
1: Doğuz Berk'e teşekkür ediyorum. Her yayınımıza ilgi gösteriyor 3-4-3'te de.
0: Osimhen'e kim
1: İlkay'ı hayal ederek geçen demiş. Sene almıştı aslında. Mertens'in yerine İlkay'ı eklemek istemişti Galatasaray ama olmadı.
0: Bazen de olmaz.
1: Osimhen'e ne son mesaj?
0: Kim diyor?
1: Atletico
0: diyor,
1: Madrid.
0: Yalan diyor. Bu diyor doğru değil.
1: Peki.
0: 120 mi veriyor?
1: Teşekkür ederiz evet.
0: Orada bir durum daha yok herhalde.
1: Yok Osimhen.
0: Peki. Bir baltaya sap olamayan, futboldan anlamayan troller yorum atmasın. Bırakın futbolu bilenler yönetsin. Transfer yapsın. Siz de sadece izleyin ve ilerleyin. Abi bu anlattıkları iyi aşama taraftarın beklentisi ve transfer konusunda Leslie çok iyi transfer olur.
1: İşte bunun için de uğraşıyor Galatasaray. Teşekkür ederiz.
0: Destini yollamış bir başka izleyenimiz.
1: Teşekkür
0: bu arada
1: ederiz.
0: İsimleri bazen ekran küçük çünkü göremiyorum kusura bakmayın. Hani Naci Bey ciddi ciddi sormak istiyorum. Kulüp kiralayalım beğenirsem alalım diyorsa aynısını ben niye kombine yenileme zamanı yapmadım. Ben de kiralayıp sonra performansına göre yenilesem olmaz mı?
1: Çünkü profesyonel bir sözleşme yapıyor Galatasaray kulüplerle ve futbolcularla. Bu futbolcular armaya renklere aşık olduğu için gelmiyor. Sen renklere aşık değilsen zaten kombine alma kardeşim öyle söyleyeyim sana.
0: Belki devam. Dursun Özbek yönetimine transfer konusunda bu kadar tepki varken bir de taraftan istemediği Icardi sürecini uzatmasını mantıklı buluyor musunuz?
1: Kesinlikle
0: bu arada bizim çocuklar da manket açtılar. Evet. Icardi kalsın mı gitsin mi diye.
1: Evet.
0: Söyleyeyim %70 falan da.
1: Tabii.
0: Daha fazla olabilir özür dilerim. Şeydi ama.
1: Gitsin diye.
0: Gitsin diyenler tabii, daha çoğunlukta ilk anda baktığımda onu da söyleyeceğim.
1: Şaşırmam yani çok açık ve net yani bu süreci eğer ki 18 Mayıs tarihinde 19 Mayıs tarihinde Icardi Galatasaray'a evet deseydi şimdi yine aşkın olayım Icardi'ydi. Ama aradan 50 gün geçti Aydın. 50 gün geçti.
0: %84 kesin diyormuş.
1: 50 gün geçti. Tatil yapıyorsun. Menajerin kontrat arıyor. Hala yanıt vermiyorsun. Kalacağım mı gideceğim mi belli değil. Sonra seni mahkemeye vereceğim bunları konuştuğun için. ver sevgili.

0: geliyor Pino ya.
1: Abi o çok
0: beni ne olur mahkemeye ver. Ne diyeyim abi?
1: Ya hedef gösterdin diyor işte falan. Sonraki süper chat. İzleyenlerimize çok teşekkürler bu arada. Geçen sene taraftar kadroyu yetersiz dedi. Genç oyuncu almadılar. Çeyrek final görecek Şampiyonlar Ligi deplasmanlarında rezil oldu takım. Hala aynı kafa. Belki biraz isyan buna biliyor musun? Haftalardır denilen baba orta saha nerede acaba? Diyerek süper chatleri tamamladık. İzleyenlerimize çok teşekkür ederiz. Anlıkta şu an 4000 civarında izleyenimiz bizimle birlikte. Yayınımızı beğenir ve DigiFootball abone olursanız çok memnun ve mutlu oluruz.
0: Kaç şey daha bilgi daha.
1: Söyle onları da aktar Naci. Onlara geleceğim.
0: Ben de geç kaldım dişçiye. Bir Galatasaray futbol takımına 2 aylık maaş ödemesini yaptı. 30 Haziran ve 2 Temmuz tarihlerinde. Oyuncuların içeride kiminin 1, kiminin 1,5 aylık alacağı kaldı. 15 Temmuz tarihinde Galatasaray UEFA'ya borçsuzluk kağıdı verecek ve bu tarihe kadar Galatasaray bütün futbolcularının alacaklarını sıfırlamış olacak. Diğer nokta, Singo ile alakalı Galatasaray taraftarının kafasında soru işaretleri var. Dünya Kupası'nda da sakatlandı. Eyvah dediler. Ama rahatlatan bir gelişmeyi aktarayım. Singo'nun sakatlığının önceki sakatlığıyla hiçbir alakası yok. Yani nükseden bir durum yok. Başka bir noktadan sakatlanıyor. Ve 2 hafta içinde de sağ çalışmalarına başlaması bekleniyor. Bunun dışında Bodrum'da bir Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması oldu.
1: Fatih Hoca'yı da gördüm orada.
0: Sayın Dursun Özbek, Okan Hoca, futbolcular katıldı. Ama o pasaja Hoca ve Fatih Hoca kalamamıştı. Ya İsmail Kartal detayı çok rahatsızlık verici. İşte o kutlama esnasında hazırlanan video klipte işte İsmail Kartal'ın açıklaması vesaire falan. Abi biz Galatasaray büyük kulüp diyoruz abi. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Eğer Galatasaray bu ligin, bu ülkenin futbol anlamında abisi ise, akili ise bu tip videolara hiç ama hiç gerek yok. Açık söyleyeyim. O zaman sen İsmail Kartal torununda yanıt vermiş oluyorsun. Sen rakibin torununda o zaman karşılık ve gönderme yapmış oluyorsun.
1: O videonun bu hikayesi ne?
0: Şampiyonu kutlaması abi. Videonun hikayesi işte telefon çalıyor. İsmail Kartal
1: hayır, koşarak gördüm onu, gördüm gidiyor de, falan. Yani kim akıl etmiş bunu?
0: Ya bilmiyorum. Yani Bodrum Galatasaray Derneği'nin şampiyonu kutlaması ama ben Galatasaray'a yakıştırmadım abi. Galatasaray'ın şampiyonu kutlamasında İsmail Kartal'ın ne işi var? Alakasız. Ben hiç yakıştırmadım.
1: Peki. İzleyenlerimize tekrar teşekkürler.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Naci ağzına sağlık.
0: Sağ olun.
1: Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.
0: Dilerim beğenmeniz dileğiyle bu arada. Sonradan izleyenlerin de. Teşekkürler, sağ olun.
1: Evet, geçen hafta çok ciddi bir teveccüh vardı. Bu hafta da aynısını bekliyoruz. Çok teşekkürler, görüşmek dileğiyle.
2: Kim ne dedi?
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Şükür şey, en üst yargı son kararı vermiş. Sonuçta çok söylenecek şey var. Devlet demiş ki, hukuk demiş ki bu bir kumpastır ve Türkiye'ye 15 Temmuz'da büyük acılar yaşatmaya çalışan bir terör örgütünün kumpasıdır. Sen Şampiyonlar Ligi'ne gönderilmedin. Ya abi her ceza haklı bir ceza değildir ki. Yani ülkede, dünyada da öyle filmlere konu oluyor ama ülkemizde de 60'lı 70'li yıllarda çok olmuş. Adam 30 yıl hapis yatıyor, 31. yıl tahliye ediliyor. Devlet özür diliyor. Ya biz seni yanlış yere atmışız, gerçek suçluyu bulduk diye anlatabiliyor muyum? Her verilen ceza doğru cezadır veya o dönem sağlıklı verilmiştir diye şey. Fenerbahçe o dönem sağlıksız ve doğru olmayan ceza verildi. Her neyse. Ya bunun üzerinden bile hala aradan geçmiş artık bu. Biz Trabzon taraftarı İstanbul'a Fenerbahçe tribününe rahat gelsin. Fenerbahçe taraftarı Trabzon'da rahat da dolaşır. Trabzon halkı mükemmel bir misafirperverliği vardır ama o gerginliği besleyenler olduğu sürece bundan etkilenen insanların da olması gayet normal. Fenerbahçe taraftarı Trabzon'da stada girsin diye düşünürken işte 3 gün önce yine birbirlerine sataşan açıklamalar yaptı. Ya bırakın, bitti artık, 16 yıl geçti. Acısıyla şey unutulmasın, kumpas unutulmasın, bir daha böyle bir şey olmasın. Buna yeltenilmesin. Türk sporuna terör örgütleri el uzatmasın. Bunun üzerine birleşin. O dönem kendi canının yanlığını düşünen insanlar da olabilir ama Türk spor için, Türk futbol için artık bu şeylerin de üzerine sünger çekilmesi lazım. Umarım yeni bu kadar ısınmışken Trabzonspor, Fenerbahçe, işte klavye delikanlı kulüplerin şeyinden bahsettik ya. Umarım bu sadece birkaç sosyal medya klavyecisinin, klavye delikanlılarının gazını almak için yapılan açıklamadır. Umarım onlar da sona erir. Her iki taraf için de diyorum.
7: Mesajları okuyarak ilerliyordum. İki müdürüme de selamlar. Amsterdam'dan selamlar. Sizi dinlemek çok güzel. Erkan müdürüme sorum. Fenerbahçe'de transferde gecikiyor mu yoksa emin adımlarla sanki adım adım mı ilerliyor? Bence ikinci dediğiniz daha ağır basıyor ama Erkan müdürüme sorayım dediniz. Direkt Erkan Tiryaki'ye aktarayım.
6: Yaşar abi, Hollanda'ya selamlar. Şimdi yani bütün takımlar ağırdan alıyor. Çünkü bunu biz söylediğimiz zaman, Haziran'ın 15'inde transfer açıldığı zaman takımlar belli başlı anlaştığı oyuncularla yapabilir ama transfer politikasını ağırlıklı olarak Dünya Kupası sonrasına bırakacak. Artık son 8 takımla yavaş yavaş belli olmaya başladığı için yavaş yavaş hareketlenecektir. Ama Fenerbahçe'nin önceliği, iki önceliği var. Bana göre üçüncü bir önceliği de olması lazım. Önce kulübün önceliğini söyleyeyim, bildiğimiz şeyleri. İyi bir kanat oyuncusu alarak Şampiyonlar Ligi'ne kaldıktan sonra bir ya da iki transfer, yani direkt ilk 11 oynayacak oyunculardan bahsediyorum. Yoksa Fenerbahçe bir yerli stoper de alacak ama önceliği o değil. Veya santrafor da alacak. Belki Vedat'ın döneceğini düşünerek önceliği de olmayabilir ama Fenerbahçe'nin ilk şu andaki önceliği yönetimin kanat oyuncusu, Oğuz Hoca önderliğindeki transfer komitesinin kanat oyuncusu, işte Greenwood olur ya da başka bir oyuncu olur ama direkt ilk 11 oynayabilecek, ses getirecek bir kanat oyuncusu almak Fenerbahçe'nin. Ve Fenerbahçe bundan sonra büyük bir ihtimalle de yani Ağustos ayında lig başlayacak. İşte Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda alınacak sonuçlara göre, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa oradan da bir para geleceği için ona göre harcama yapacak. Diğer önceliği de Fenerbahçe'nin, iki önceliği var demiştim yönetimin, eldeki oyuncuları göndermek. Yani takım kadrosu çok kalabalık. Bence diğer yıllara göre şanslı oldukları nokta, satabilecekleri yabancı oyuncular var. Yani neydi o isim, Meksikalı bir stoper vardı Fenerbahçe'nin, Thiago neydi, bir şeydi, geçmiş dönemden bahsediyorum, 2018 Koku döneminde, Diogo Reyes. Evet. O tarz artık gittiği için de rahat konuşacağım için, çöp denilen yabancı transferler olmadığı için, işte Alexander Frey gibi vesaire, yani elden çıkartılabilecek daha rahat oyuncuları var Fenerbahçe'nin. Livakovic, para kazanırsın. Verdiğin kadar olması bile. Amrabat, para kazanırsın. Diogo Carlos, para kazanırsın. Musaba, para kazanırsın. Fenerbahçe'nin elinden çıkartmak istediği oyuncular. Evet, Omar Fayet'ten zaten bir yatırım transferiydi. Kazanamaz. Bazı oyunculardan Fenerbahçe para kazanabilir. Fred kalacak mı, gidecek mi? Belki ben kalacağını İsmail Hoca'yla düşünüyorum. Ama bu yabancı kontenjanında ekstra oraya bir oyuncu olur. Fred'i de satabilirsin. Beka, yurt içinde satabilirsin. Rusya'ya satabilirsin. Yani 1-2 milyon euro kazanabilirsin veya verdiğin şu an yıllık ücretini karşılayacak takımları bulabilirsin. Yani diğer yönetimlere göre veya diğer yıllara göre Fenerbahçe'nin yeni yönetiminin avantajı, elden çıkartılacak oyuncuların piyasa değeri çok net bir şekilde söyleyeyim var. Ama öncelik bu olacak sonuçta. Yeni yabancı kuralı 16-4, artı 4'e uyan oyuncularınız var. İşte Mimović kalır mı kalmaz mı, büyük bir tane gidenlerden birisi olacak ama işte Şerif, Nene, bunlar o 6-4'e uyan isimler. Marsh Brown yine ona keza. Ama o 10 kişilik kadroda işte bir yabancı oyuncu daha geldi mi ne olacak? 2+1 dedim, yani benim kendi görüşümü söyleyeyim. Belki sen de bana muhalif olacaksın ya da dinleyicilerimiz de fikirlerini söyleyebilir. Vedat Muriç hiçbir zaman bu seviye bir takımın birinci santraforu olamaz. Çok değerli bir oyuncu. Ligi çok iyi biliyor.
7: Zaten onun için çabalıyor.
6: Oyun içindeki etkisi inanılmaz. Yani sadece gol olarak düşünmeyelim, rakibi yıpratması. Hatırlayın o dönemi, Vedat Muriç'in olduğu dönemde Geri Rodriguez ve Victor Moses'ın etkinliği çok daha artmıştı Fenerbahçe'de, kanat oyuncularının, Ersun Yanal'ın döneminde. Kanat oyuncularını çok rahatlatır. Bak göreceksin, Kerem Aktürkoğlu'nun performansı Vedat Muriç'le oynarken daha fazla artacak. Hem kenar ortalar, hem bekleri de kendi kademesine soktuğu için bek pozisyonunu boşaltarak kanat oyuncularının önünü çok fazla açacak. Çok değerli. Ama gelelim ki Fenerbahçe'ye işte Osimhen gibi, ki Osimhen geçen yıl ligde çok gol atmadı, 11-12 gol attı ama o kadar kritik goller attı ki, işte Afrika Kupası ve sakatlığından dolayı kaçırdığı haftalar oldu, yine gol ortalaması yüksekti, Şampiyonlar Ligi'nde çok gol attı. Fenerbahçe'nin evet bir Osimhen daha yok, Osimhen'in bir üst modeli zaten dün Brezilya'yı eledi, 2 gol attı. Osimhen tarzı, daha doğrusu Osimhen kalitesinde veya fiyatında bir oyuncu zaten alamazsınız. Ama Fenerbahçe'nin birinci santraforunun size bir sezonda 25-30 gol arası direkt gol, asistten bahsetmiyorum, yani 20 ve üzeri gol katkısı vermesi lazım. Vedat Muriç'in kariyeri boyunca en iyi sezonu geçen sezonda 23 gole ulaştı Mallorca'da. Vedat Muriç Fenerbahçe'de 17 gol attı. Bunun bazılarını Türkiye Kupası'nda attı herhalde, ya da Avrupa var mıydı o dönem hatırlamıyorum ama ligde 13 golü vardı. Bak en iyi sezonunda 19 milyon euroya Lazio'ya gittiği dönemde Fenerbahçe formasıyla ligde 13 ya da 14 gol atmış olması lazım. Totalde 17 gol attı. İşte 40 maçta. Çok düşük bir rakam yani. 0.50'nin bile altında. O yüzden Fenerbahçe'nin Vedat Sarıç'ın, sizdeki Şerif'e de anlaşılan güvenilmiyor. Ki mecburen bu turu onunla geçeceksin ya da Talişka'yla. Fenerbahçe'nin aynı sıkıntıları çekmemesi için geçen yıl nasıl

0: sezonu boyunca şampiyonluğu oynayan bir takımla oynadı sadece. Fenerbahçe'de oynadı. O sezonu 13 golle tamamladı. Şampiyonluğu oynayan takımdaki Fenerbahçe, Ersun Yanal'la devre arasının lider ya da oralarda girmişti. Yani bir Trabzon deplasmanındaki büyük hakem hatasıyla kaybedilen maçtan sonra düşüşe geçmişti Fenerbahçe. Zaten ondan sonra pandemi girmişti, bir şey olmuştu. 2020 olması lazım. Ondan sonra Lazio'ya gitti. Lazio'nun da hedefi ilk 4'tür yani. Serie A'da şampiyonluk kurabilecek bir kadrosu yoktur. Hadi Serie A'daki Şampiyonlar Ligi yarışını üst düzey kabul edelim. 2 gol attı, 3 gol attı. Yani orada da oynayamadı. Lazio'da da bir sezon geçirebildi. Sonra orta sıra takımlar aynı bizim gençler bildiğimiz gibi Mallorca'ya gitti. Yani Mallorca 2000 yılında Galatasaray'ın elediği Mallorca pozisyonunun çok uzağında. Yani o zaman Samuoletto vesaire kalede Leo Franco Samuoletto vardı. Santrafor'unda Mallorca'nın La Liga'nın ilk dördünü oynayan bugünkü Atletico Madrid gibi bir takımdı. Ama özellikle son 20-30 yıldır çok fazla yani bu sıralarda oynayan, küme düşmemeye oynayan ki bu yıl küme düştü. Yani kümede kalmaya oynayan bir takımla oynadı La Liga'da ve küme düştü. Orada bu gol performansını gösterdi. Ha, şunu da diyebilirler ya, böyle kötü bir takımda, küme düşen bir takımda 23 gol performansı. Evet, mükemmel bir başarı. Ama kariyeri boyunca en büyük başarısı, en yüksek gol skoruna ulaştı. Bütün bunlara baktığımız zaman skor istatistik olarak Vedat Muriç Fenerbahçe'nin birinci santraforu değil. Ama ve lakin Fenerbahçe özür dilerim, Vedat Muriç üzerine
1: abi birinci santraforu değil bence de, ama nereye bağlayacağız onu merak ettim.
0: Şunu söylüyorum, olumlu taraftan da bakayım. Evet, oyun içinde az önce dedim, kanat oyuncularını çok rahatlatır, asist yapar, sırtı dönük oynar, topu tutar, sende çok önemli. Ama bu Vedat Muriç'in üzerine oyun planı kuracaksanız olur. Fenerbahçe'de Asensio varken, Talisca varken, işte diğer önemli dünya yıldızı oyuncuları varken Vedat Muriç'in üzerine oyun planı kurulmaz. Ancak onun işte Osimhen tarzı bir oyuncuya kurulur. O yüzden Fenerbahçe mutlaka ve mutlaka birinci santrafor. Hiç tartışmaya yer bırakmayacak. Ha, tutar tutmaz başka bir konu. Geçen yıl John Duran da tutar demiştik. O transferi eleştirmemiştik. Ama tutmadı. Tutup tutmayacağını bilemeyiz. Ama birinci santrafor transferi yapması lazım Fenerbahçe'nin. Bu benim düşüncem ama bence yönetimin düşüncesi bu değil.
1: Peki sendeki detaylar neler? Jiresi için ve Greenwood için, aynı zamanda kanat tarafı için.
0: Greenwood'u zorlayacak Fenerbahçe. Sonuna kadar zorlayacak. Çünkü şu anda piyasada alabileceğiniz, işte geçen yıl Leroy Sané vardı. Ondan önceki yıl Galatasaray'ın aldığı Wilfried Zaha vardı. Yani piyasada Türkiye'ye gelebilecek önemli oyuncular bunlardı. Şu anda piyasada kanat oyuncusu olup Türkiye'ye gelebilecek en önemli oyunculardan birisi de Greenwood. Fenerbahçe sonuna kadar birinci plan olarak bunu zorlayacaktır ve bütçesinin, şu an kalan bütçesinin veya oluşturulacak bütçenin, şöyle oluşturulacak bütçenin, az önce de dediğim gibi Livakovic'in satışı, belki Mimovic'in kiralanması, Musaba'nın satışı, bu tarz elden işte Diego Carlos'un satışı, bu tarz oyunculardan gelecek bedellerle Fenerbahçe bütçesini birazcık daha arttıracaktır ve kanat oyuncusu olarak da Greenwood'un üzerine gidecektir. Bu arada Sidik Şerif'in de ben ondan dolayı Fenerbahçe'nin ikinci santrafora da ihtiyacının olduğunu söylüyorum. Talisca'yı tek forvet olarak yine kullanmak zorunda kalacak büyük ihtimalle, zaten Şampiyonlar Ligi'nin ilk ön eleme turunda Polonya takımına karşı. Sidik Şerif'i daha çok İsmail Kartal kanat oyuncusu olarak, fuleli atletik bir oyuncu olduğu için kanat oyuncusu olarak düşünüyor. İrfan Can Kahveci'yi çok ciddi bir şekilde psikolojik olarak hazırlayıp o 2 yıl önce, 3 yıl önceki performansına döndürmek için, ki İsmail Kartal'la verdi o performansı. Yani o performansa yaklaşırsa birinci sağ kanat oyuncusu İrfan Can Kahveci'yi düşünüyor. Çok açık ve net söyleyeyim. Solda Kerem. Tabii yeni transfer kim gelecek? Solda da oynar Grimor. Sağda da oynar. Ama İrfan Can Kahveci de ilk 11 oyuncusu olarak düşünüyor İsmail Kartal. O yüzden şu anda Fenerbahçe'nin önceliği zaten stoper transferine, belki bir yerli stoper transferi olabilir, öyle duyumlarımız var. İşte Adil'in ismi geçiyor örneğin. Ama Fenerbahçe stoper transferini bir kere Eke transferiyle kapattı. Sakatlık geçirmezse mükemmel bir transfer bu arada. Yaşar abi daha fazla bilgi verebilir. Zaten bildiğimiz bir oyuncu, göz önündeki bir oyuncu, City'nin oyuncusu. Şu anda da Hollanda milli takımında oynuyor. Hollandalı olduğu için öyle dedim. Kanat transfer, yani back transfer.
1: Bu arada dedin Yaşar abi için, ne dedin orayı anlamadım.
0: Nathan için daha fazla şey verebilir, bilgi verebilir. Hollandalı
1: ya. Tamam. Ha, peki.
0: Hollanda'da
1: tamam.
0: Yaşadığı için doğru. Mesela Hollanda'da yansıması nasıl olduğu inan bilmiyorum. Çok önemli. Hollanda milli takımının dönem dönem ilk 11'de oynayan, ki grup maçlarının ikisinde ilk 11 oynadı diye hatırlıyorum. Birinci stoper, yani ilk 3 stoperinden birisi.

0: Hollanda milli takımının önemli bir oyuncusu. Size uzun yıllar ki Pep Guardiola'nın takımında stoper oynamak kolay değildir. O da 60-65 milyon euroya gelmişti. Sterling'e gelmişti Manchester City'ye. Yine İngiltere'deki başka bir takımdan. Onun takımlarında stoper oynamak, çünkü stopere çok fazla görev verir. Hem kesici, hem kademe, hem de önemlisi oyun kuruculuk anlamında. Orada Guardiola'nın takımlarında stoper oynamak kolay değildir. İşte duyumlardan bahsederken İrfan Can Kahveci'yi söyledim. Stoper ve bek zaten kaleci konusunda bir sıkıntısı yok Fenerbahçe'nin. Livakovic'le yolları ayrılacak. Birinci kaleci Ederson olarak devam edecek. Ve Fenerbahçe şu an en büyük eksikliği orta sahanın göbeğinde de bir sıkıntısı yok Fred'in de kaldığını düşünürsek. Mutlaka bir sağ kanat, her iki kanatta da oynayan ama ağırlıklı olarak sağ kanatta oynayan bir oyuncu, o da Greenworth'un üzerine gidiyor. Yani adam yani geçen yıl 30 gol katkısı yapmış, gol artı asist. Son iki sezonda 50-60 gol katkısı yapmış, gol artı asist. Artı bir de birinci santrafor, o benim görüşüm tabii ki. Ama Fenerbahçe'nin önceliği dediğim gibi İrfan Can Kahveci'yi de bu yarışın içine sokarak kanat transferi.
1: Peki. Şöyle hızlıca mesajları tamamlayayım. %100 katılıyorum. Öncelik golcü olmalı demiş Yaşar Bey. Yaşar Bey'in ben aynı zamanda Fenerbahçe transferde çok mu gecikiyor yoksa emin adımlarla, sakin adımlarla mı ilerliyor kısmında bu sorusuna, ben emin adımlarla ilerlediğini düşündüğüm bir Fenerbahçe görüyorum. Öyle hızlıca eleştirelim, hızlıca çabuk harcayalım değerleri, kıymetli olan bazı durumları diyen tarafta değilim. Bir şey kurulmaya çalışılıyor. Orada 8 yıl dayandığınız Fenerbahçeliler eğer burada çok ısrar ediyorsa, mesela ilk Yaşar Bey'in ilk söylediğinde geç kalındı kısmında, 8 yıl dayandığınız Ali Koç yönetimi bir tarafa koyun. Diğer tarafta da sonrasında ya Aziz Başkan olsaydı bunlar olmazdı, ahı var bak şu ismin, ahı var bak bunların dediğiniz bazı noktaları şöyle bir net bir şekilde hatırlayın lütfen, ya da en azından denilen noktaları, siz öyle düşünmeseniz bile burada da biraz sabır konusunu ön plana çıkarın diye düşünüyorum Fenerbahçe yönetimine ilişkin. Ve gelen mesajlara şöyle hızlıca tek tek bakıyorum. Hepsini okuyayım, sonrasında değerlendirelim Erkan Tiryaki. Mesaj ağırlıklı gidiyoruz. Berk, öncelikle hoş geldin. Şükür kavuşturana. İyi yayınlar diliyorum. Zihni Hoca'ya Allah'tan rahmet dileriz, sabırlar dileriz demiş. Greenwood transferinde ne aşamada, konumuza sorabilir misin demiş. Onu konuştuk Erkan Tiryaki ile.
0: Yani aşama konusu ilgilenildiği doğru. Fenerbahçe evet, bununla da ilgili açıklama yaptı. Bundan dolayı değil yöneticimiz Fransa'da, ama ilgilenildi. Yani Fenerbahçe'nin transferdeki birinci maddesi Greenwood.
1: Ya bu arada yönetim...
0: Yani şu anda bahsedilen rakamlara 40 milyon euroya çıkması imkansız Fenerbahçe'nin.
1: Abi bu arada...
0: Maksimum çıkabileceği, o da işte satılacak.
1: Erkan Tiryaki.
0: Çünkü Fenerbahçe... Geliyor mu sesim?
1: Geliyor şu an, evet.
0: 22 yabancı oyuncusu var Fenerbahçe'nin, satılacak oyuncuların geliri ile beraber o ancak 30 milyon eurolara çıkılabilir.
1: Evet.
0: O yüzden yani şeyde de transfer maaş konusunda da sponsor kısmına güvenilecektir. Yoksa o Marsilya'nın istediği rakamlara çıkılması Fenerbahçe'nin hiç gerçekçi değil. Fenerbahçe zaten transfer bütçesinin birçok kısmını şimdi bu sene şeye kullandı zaten. Sedik Şerif'in bonservisini alarak, zorunlu bonservisini alarak.
1: Peki,
0: kullandı.
1: Selamlar Hayli. Bu arada dedim abi, bu arada dediğim şeyi unuttum bu arada. Giremeyince araya. Hızlıca aklıma gelince söylerim az sonra. Selamlar Hayli, yayınlar kolay gelsin herkese. Selam, saygı Berk sana da, Zini Göktaş'a da demiş. Zini Göktaş'a Allah'tan rahmet dilemiş. Yanlış yazmış ama ya bize de rahmet diliyor musunuz az daha, öyle söyleyelim Necmettin Bey. Allah böyle hayırlı güzel ömürler nasip etsin hepimize. Ama araya karıştırmış bak, diyor ki Berk sana da saygılar, Zihni Göktaş'a Allah rahmet eylesin. Ha peki tamam, şimdi düzeltti. Peki tamam, düzenlendi hemen mesaj. Teşekkür ediyoruz. Farklı bir dinleyicimizden geliyor mesaj. Der ki merhaba, yorumcuya sormak istediğim birkaç soru var mesela. Aziz Yıldırım'ın kendi demeci var. İşte yaptıysam kendim için yapmadım, Fenerbahçe için yaptım vesaire vesaire demiş. Şimdi adınız yazmıyor. Adınızı yazın lütfen. Önce adınızı okuyalım. 20-20. 20-20. Ya abi şimdi uzayacak konu ama gir Cumhurbaşkanlığı sitesine. Abi Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek makamı nedir? Resmi makamı. Bir şeyi netleştirmek istersen oradan bir şeye bakabilirsin ya da en azından ya orada baktığın şey nettir değil mi?
0: Hukuk
1: abi, hukuk aynı şekilde hukuken yani ona da baktığında. Ama sen diyorsan ki burada
0: bak,
1: şunu söyleyeyim, hemen söyleyeyim Erkan Tiryaki. Hemen söyleyeyim. Bir terör örgütünün kumpasını buraya bu şekilde soru haliyle getirip ne yaptıysa Fenerbahçe için söyle, yaptı diyor. Derseniz orada manipülasyona girer olay. Bu bir. İkincisi de İkincisi de hani ben sadece dış ülkelerden ya da UEFA'dan gelen bazı şeyleri baz alıyorum diyorsanız orada diyecek bir şeyim yok size. Türkiye Cumhuriyeti'nin aldığı hiçbir kararı tanımıyorum. Bu durum böyledir. Bakın böyle böyle Aziz Yıldırım da şöyle demiş zaten. Bu şekilde destekliyor onu arayıp altında bir şey arıyorsanız o sizin kendi düşünceniz, kendinize bağlayacak bir şey. Ama söyleyeceğimi söyleyeyim. Erkan Tiryaki, sözü sana bırakayım.
0: Şimdi şöyle, kardeşimizi diyorum. Evet. Niye kardeşimizi? Belli ki o dönemde maksimum 6-7 yaşındadır ki o dönemki açıklamaları hatırlamıyordur. Yani şu anda da kaç yaşında olur? 22-23 yaşındadır. Eğer yaşı evet. yüksekse, benim yaşlarımdaysa, yani 40 yaşındaysa da vah vah diyorum. Çok net söylüyorum. Yaşında yazarsa. Ondan dolayı kardeşim diyorum. Olabilir. Çünkü bu konu çok konuşuluyor. Sadece bir işte her şeyi bütünüyle bakmak lazım.
1: 50 yaşına bile gelse işine lazım. Geldiği gibi konuşuyor.
0: O bir kelimeyi bak. Orada ben o toplantıdaydım. Yeri geliyor. Böyle düşünen bir insan. Sayın Aziz Yıldırım, 62-22'li yasanın değişikliği konuşuluyor. Yeniden yargılama dönemi konuşuluyor. 62-22'li yasada da şu konuşuluyor. Kulüpler ve kişiler ayrılsın. 62-22'li yasanın çıkmasının çıkartan kişi, çok net söylüyorum tabii ki Sayın Cumhur, o zaman Başbakan'dı yanlış hatırlamıyorsam, onun direktifi, işte komisyonların çalışması, ama bu fikri kulüp, dönemin Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak, ya ülkede şike de olmasın, başka bir şey de olmasın, şiddet olmasın, Türk futbolundaki şikeyi, hatta Türk futbolunda değil Türk sporundaki şiddeti bitirelim diye 62-22'lik yasayı çıkartılması için ilk öneriyi veren Sayın Aziz Yıldırım'dır 2009 yılında Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak. Bu olay yaşandıktan sonra işte binlerce yılla yargılandı. Şikeyle suçlanarak o kumpasta. O dönem çoğu kişi kumpasın farkında olmayabilir. Çok normal. Çünkü basını ele geçirmişler, onu ele geçirmişler, bunu ele geçirmişler. Birçok şey var. Diğer tarafta, ya tabii benim kendi görüşüm bu. Aksini iddia eden de olabilir. Herkesin kendi görüşü olabilir burada. Ama Divan Kurulu'nda 2013 yılında olması lazım. Yani Sayın Aziz Yıldırım 3 Temmuz 2011'de cezaevine girdi. 2 Temmuz 2012'de ben işe başladıktan bir gün sonra da şeyden çıktı. Silivri'den, cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere çıktı. Davası bitmedi. Neyse. İlk ya da ikinci, üçüncü, dördüncü, yani bir yıl sonra da olabilir. Tam divanın hatırlamıyorum. Divan kurulu toplantısında ya da bir seçimde, mali genel kurulda olabilir. Tam orasını da hatırlamıyorum.
1: Bu
0: ama
1: arada az sonra reklama gireceğim. Bitince Erkan Tiryaki.
0: Tamam. Arkadaşımıza, kardeşimize bunu anlatayım ki tabii. Yanlış bilgi sahibi olmasın. O dönem ne tartışılıyor? Şimdi bu 62-22'li yasa Sayın Aziz Yıldırım'ın da öngördüğü ve ilk mağduru da o. Biz bu 62-22'lik yasayı değiştirelim ya. Olabilir, şeytana uymuştur birisi, bunu yapmıştır, bu pis işe bulaşmıştır, şike yapmıştır, bahis oynamıştır. Ya teröristler 1500 yılla yargılanmıyor. Böyle şey mi olur diye bu 62-22 yasayı düzeltelim, kanun önerileri vesaire. O sırada özellikle bazı çevreler, kişiler ve kurumlar ayrılsın. O kadar eminler ki Aziz Yıldırım'ın yaptığına inanıyorlar. Daha 2015 yılına gelmemişiz çünkü 15 Temmuz kumpasına. O kadar eminler ki kendilerince. Kişiler ayrı yargılansın, kurumlar ayrı yargılansın. Kişilerin yaptığı kurumları bağlamaz. Yani Aziz Yıldırım'a verelim, ceza hapise atalım. Fenerbahçe'yi düşüremiyoruz madem, Aziz Yıldırım'a hapise atalım mantığı vardı. Aziz Yıldırım da dedi ki, ya böyle saçmalık mı olur? Kişilerle kurumlar hiç ayrılır mı? Ben yapmadım. Biz yapmadık. Ama diyelim ki yaptık. Ya birazcık da Türkçeleştirir yani. Birebir noktası virgül ne kadar şey yapacak değilim, anlatıyorum ne anlatmak istediğini. Diyelim ki yaptık biz. Yaptıysak Fenerbahçe için yaptık. Veya atıyorum Galatasaray yargılandı, Beşiktaş, Sivasspor, Dumluca Pınar Spor yargılandı. Yaptıysa kendi menfaati için yapmadı, Dumluca Pınar için yapmış olur dedi. Ondan dolayı kişilerle kurumları ayıramazsınız. Bir ceza varsa bana da çektirirsiniz, Fenerbahçe'ye de çektirirsiniz. Eğer yapsaydım, yani yaptıysa, onu diyor yani, önünü arkasını kesiyor, yaptıysam Fenerbahçe için yaptım diyor. Yani yapmadım da hani derler ya, seni suçlarlar suçlarlar, ya sen niye hırsızlık yaptın? Ya yapmadım hırsızlık arkadaş, yapmadım yapmadım yapmadım. Lan yaptıysam yaptım. Peki. Sana ne? En sonunda peki. Sinirlenip dersin ya. Yani bunu peki. Anlayamayacak, bu kadar internet çağındayız. Gir dijital ortama, YouTube'a şuna ve hala buradan vurmaları ondan dolayı ama, kardeşim. Ama büyük ihtimalle yaşı küçük.
1: Abi yaşı 55 olsa da yaşı
0: o... anlatmaya
1: Erkan Tiryaki yaşı 55 olsa da, yaşı anlamaya öğrenmeye çok açık 20-25 yaşlarında olsa da, ben işine geldiği gibi konuşan insanı siyaseten de futbolda da kolay kolay bir şey anlatmaya çalıştığında işine geldiği noktadan ele alıyorsa eğer, bak mantık dinlemiyor, mantığı devre dışı bırakıyor, olayları somut örneklere rağmen devre dışı bırakıyor ve mantık dinlemiyor, işine geldiği gibi davranıyorsa kolay kolay fikrini değiştirdiğini, i̇şte bazı şeyleri anladığını görmedim. Kolay olmaz o iş, çünkü karşındaki karakter söylediğim gibi bir karakter yani.
0: Belki bilmiyordur diye. Sen belki diğer yazışmalarından az çok
1: evet,
0: şeyini biliyorsunuz. Peki. Belki bilmiyordur diye veya şu anda yaşayıp sadece buna sığınan insanları da bunu anlatmak için bu vurguyu yaptım. Umarım algılara kapılmazsınız. Yani orada ben yaptım filan demiyor lan. Kişilerle kurumlar ayrılmaz. Böyle saçmalık mı olur? Yapıyorsa bir adam kulübü için yapıyordur.
1: Peki. Bu arada
0: ayıramazsınız ya.
1: Bir Ulan İstanbul deyince sen de böyle o Zihni Göktay'dan falan girince bir Erkan Tiryaki kaptırdın gittin sen de kendine az önce bak.
0: Ya ne diyeyim yani, tarihi yaşamayan, o dönemi yaşamayan insanlar.
1: Peki, tamam.
0: O dönemi yaşamayıp da araştırmayan insanlara tahammülüm yok. İşte ondan dolayı diyoruz. Ondan dolayı Metin Oktay bir demiş daha Fenerbahçe forması, Can Bartu'nun Galatasaray forması giymesi hikaye. Bu tarz düşünce yapılarından dolayı.
1: Olmaz. Sizi de anlıyorum. Sizi de anlıyorum ama yine de söylemek istedim. Dinlemek gerçekten zor oluyor. Lütfen sesleriniz üst üste binmesin demiş. Ya Erkan abiyle yayınlarımızda bu problemi neden yaşıyoruz? Hepimiz böyle
0: tartışıyoruz.
1: Aynen tartışıyoruz genellikle ve bence biraz da diğer programlardan biraz daha farklı oluyor. Yani işte ben sordum, sen cevapladın. Peki, devam ediyoruz. Sen cevapladın, ben sordum. Peki, devam ediyoruz. Tam tersi, sorduk, cevapladık derken öyle olmuyor biraz da. Bence biraz da bu programın hani Erkan Tiryaki ile yaptığımız yayınların artısı, hatta farklı yanı bu diye düşünüyorum. Sizin gibi düşünmüyorum.
0: Ama kaldı ki evet. Bak yine kestim sözünü. Uyarı güzel, bazen şey yapıyoruz.
1: Abi, az önce bak şey bu arada dedim. Bak yine
0: bak,
1: giremiyorum.
0: Almıyorsun, yine aynısı oldu şu anda.
1: Giremiyorum. Abi bu arada diyorum. DJ'imi unutuyorum en sonunda. Erkan Tiryaki adam haklı ya, yani bir anda. Madem mütevaziliği kabul etmiyorsun, al bak ben de açık açık söyleyeyim. Bu arada dediğim bu aradayı unuttum. Acaba hangi bu aradaydı yani?
0: Dinleyici her zaman haklıdır derler ya.
1: İşin esprisi. Erkan abim
0: canım. Ben de unuttum bu arada diyeceğimi, ben de unuttum.
1: Peki. Abi reklama gideyim, reklam bizi toparlar. Reklamın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Haber masası devam ediyor ama kaşımaya da devam ediyor dinleyicilerimizin bazıları bu konuları Erkan Tiryaki. Taha Tanrıkulu mesajın için teşekkürler ama kaşıma oraları. Yani işte bak komik oluyor, ne komik oluyor biliyor musun mesela? Merakımdan soruyorum. Az önce de merakımdan soruyorum değil de bilmediğimden soruyorum. Yanlış anlamayın, af buyurun lütfen diye girmişlerdi Aziz Yıldırım örneğinde. Yani örneklerin sonu bitmez. Somut örneklerinde, somut verilen cevaplarında eğer inancınız varsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o hukuk sisteminin de sonu gelmez. Yani orada net bir şekilde belgeleri önünüze koyarsınız veya bu böyleymiş dersiniz. Ama kabul etmeyip soruyorsanız ayrı konu hala bunları. Kaşımayın buraları derim ben. Yani kaldı ki sizin bileceğiniz bir durum. Rıdvan Tok der ki Bursa'dan iyi yayınlar, belki Evliyalar Şehri Bursa'dan selam olsun der. Selamlar Bursa'ya. Hızlıca mesajlara bakmaya devam ediyorum. Belki yayınlar, Erkan Bey'e sorun var. Greenwood geliyor mu? Kaleci kim olacak demiş. Erkan Bey'e bunu sormuş Erkan Tiryaki'ye. Ve iki mesaj daha var. Biri der ki Beko sen neden şimdi yüreğimize dokundun ki o güzel sözlerle demiş. Dinleyicimiz aynı böyle yazmış. Beko'yu da uzatmış. Berk selamlar kardeşim, lütfen hayata dair bir program da yap. Sana çok yakıştı giriş yaptığın sözlerinde, bunu fark ettim. Cidden bak demiş. İzmir'den Ercan ben demiş. Selamlar İzmir'e. Ya öyle zaman zaman oluyor ama her zaman olacak, her zaman güzel tutacak değil ya. Neticesinde arada sırada böyle anmamız gereken noktalarda ustaları anarken öyle güzel birkaç cümle edebiliyoruz belki de. Etmeye çalışıyoruz ya da öyle söyleyeyim. Erkan Tiryaki devam ediyoruz ve sana gelen mesaj az önce kaleci kısmına ilişkin. Fenerbahçe'de kaleci. Ne olacak? 5 ayrı kalecinin ön planda olduğu bir kadro.
0: Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson. 2. ve 3. kalecisi de Tarık ve Mert.
1: Bu kadar net.
0: 1. kaleci Ederson. 2. ve 3. kaleci net. Ama hangisi 2. kaleci değil. Onu da o günkü gündeme göre, o günkü eksiğe göre. Tabii ki Mert bir adım daha önde tecrübesiyle. Ama o da işte Ederson sakat olacak ya da aşırı formsuz olacak, tekrar cezalı olacak. O zaman ki cezası bitti mi bilmiyorum. Bir maç daha olabilir. Galatasaray maçında almış olduğu kırmızı kart bitmiş de olabilir, tam emin değilim. Ama Fenerbahçe'nin birinci kalecisi Ederson, ikinci ve üçüncü yani arkasındaki kaleciler de Mert ve Tarık olacak.
1: Peki. Yayınlar. Erkan Bey selamlar. Saatiniz değişmiş. Uzun zaman sonra yakalayabildim demiş. 16'da da zaman zaman konuşuyoruz. 18'de de konuşuyoruz. Tamamen Erkan Tiryaki'nin böyle biraz işte keyfine kalıyor. Şöyle mi diyeyim Erkan abi? Senin üzerine atayım mı
0: keyfine
1: konuyu?
0: Keyfine değil canım, çalışıyoruz.
1: İşin esprisi peki. Tamam.
0: Aşk olsun.
1: Peki. Jirasi yerine Watkins daha spektüler bir etki yaratırdı demiş. Erkan Bey ne düşünür demiş.
0: Birçok oyuncu şey
1: spektaküler demiş.
0: Bunun içinde Watkins de olabilir. Jirasi de olabilir. Yani birçok şu anda aday vardır santrafor ama Greenwood ya da kanat transferine yapılacak transferin bedeline bağlı olacak. Santrafor transferini birazcık da Şampiyonlar Ligi'ne eğer kalınırsa o zaman yine bir dünya yıldızı santrafor gelebilir. Onun dışında muhtemelen kanat oyuncusuna harcanacak paraya göre bir yol haritası çizecektir Fenerbahçe.
1: Peki. Ben şu 3 Temmuz'daki hassasiyetine hayranım, hastayım, adamsın, iyi ki varsın demiş Yaşar Usta. Yaşar Bey, 3 Temmuz'da hassasiyet olmasa dahi en azından 3 Temmuz'a karşı durabilecek bir düşüncesi olmayan insanın ben birçok şeyinden şüphe ederim ya. Ben onu söyleyeyim bak. Ya burada ötekileştirmiş olmuyorum kesinlikle. Çünkü 3 Temmuz dediğin şeyin farkı yoktur birçok beladan, ülkemizin başına açılmak istenen beladan. Farkı yoktur yapanların ülkemize bela açmak isteyen o terör örgütüne benzer ya da terör örgütünden olanların hiç farkı yoktur. 3 Temmuz belasına bulaşanların zira o gün o işi yapanlar bugün neredeler onu sorgulamak lazım. Yani 3 Temmuz hassasiyeti tamam, belki hassas olmazsınız, farklı takımlısınızdır, o kadar da ileri gitmiyordur işinizdeki düşünceler buraya, ama 3 Temmuz konusuna yani bir noktada işte konuştuğumuz ölçüden en azından bir nebze olsun bakamayan insanın ben birçok şeyinden şüphe ederim. Yani bırakın hassasiyeti vesaire, birçok şeyinden şüphe ederim. Hadi abartarak, hadi ileriye giderek detaylandırmayayım konuyu. Erkan Tiryaki ile devam ediyoruz.
0: Ve ülke kaynaklarına, ben de son olarak ülke evet. kaynaklarına işte devlet belgelerine ve yargı kararına geçen nedir? FETÖ'nün kumpası değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Daha farklı bir şey iddia eden varsa devletin yargısı oldu ki yargı yolda kapandı artık. Yargıtay falan bütün kararları verdi. Şikayet etmek istiyorsanız gidin Avrupa İnsan
1: Hakları. Hala kaşıyoruz ama.
0: Ya, yani devletin evet. bütün kurumları Cumhurbaşkanlığından yargısına kadar bütün hepsi bunun artık bir kumpas olduğunu kayıtlara, resmi kayıtlara geçmiştir. Aksini iddia eden varsa da büyük cesareti vardır. Ben aksini hiçbir zaman iddia etmedim. Eden varsa da varsa delillere yeniden yargılamanıyor. Herhalde Yargıtay'dan sonra kapalı olur da bilmiyorum, belki uluslararası bir şeyi vardır. Ona gitsinler. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihine FETÖ kumpası olarak geçmiştir. Kayıtlara geçmiştir. Peki. Aksine iddia etmek çok da doğru ve hukuki değildir.
1: Peki, bir dinleyicimiz iş telefonundan yazıyor. Der ki lütfen anlamıyorsunuz bizi. Biz diyoruz ki 3 Temmuz kumpas doğru demiş ama demiş. Şimdi siz bir karar verin önce, bu amadan sonrayı mı okuyayım, amadan önceyi mi? Çünkü amadan sonrası farklı, amadan öncesi farklı. Bir karar verin, sonrasını okuyun ya da öncesinde kalın deyin lütfen. Ama en azından doğru bakış açısından bakın vesaire dediğiniz noktada amadan sonrasını ya da öncesini kullanın ki orada biz de bazı şeyleri net anlayabilelim. Yani işte tek başına Fenerbahçe'yi aklamaz vesaire gibi durumlar, yazdığınız mesajlar bir öncekini de mesela tezatı düşürüyor söylediğinizi. Gelen mesajları okuyoruz. Gelen mesajlarla ilerliyoruz. Beşiktaş'ta kaleciyi konuşmadınız. Fenerbahçe kalecisi mi var sadece konuşulan demiş Erkan Bey diye eklemiş.
0: Bugün Fenerbahçe biz evet dinleyicimiz haklı, biz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş.
1: Bitirmek üzereyiz. Beşiktaş'ta yani Nübel'i konuşalım.
0: Fenerbahçe konuşuyoruz genelde aslında.
1: Doğru.
0: Ama bugün Fenerbahçe özelinde oldu programımız. O yüzden özür dilerim.
1: Peki Beşiktaş'ta Nübel için neler söylüyorsun?
0: Kesin bitti mi?
1: Yani bitmek üzere konuşuluyor. Bitmek üzereler konuşuluyor. En son. Bu arada Doğan Alemdar'ın da adı geçti bugün. Yeni bir haberdi.
0: Doğan
1: Beşiktaş'ın Bayern Münih ile anlaştığı öne sürüldü.
0: Beşiktaş'ta birinci kaleci olmaz. Nübel çok iyi bir kaleci. Yani bunu çok net bir şekilde söyleyelim. Özellikle Neuer'in sakatlığında çok ciddi sorumluluklar da aldı Bayern Münih'te. İyi bir kaleci. Ama ya Alman kaleciler bizde tutmuyor ya, Schumacher'den sonrası İşte Karius geliyor Beşiktaş'ta akla. Fenerbahçe'de daha sonra hayatına son vermişti. Enke geliyor ki Barcelona'nın yedek kalecisi ve Alman milli takımın kalecilerinden biri olarak gelmişti. Yine işte Karius geliyor. Alman kalecilerle ilgili işte ta yıllar önce Schumacher'e gitmezsek 80'li yılların sonuna Yaşar abi daha iyi hatırlar. Schumacher'e Alman milli takımının birinci kalecisiydi. Türkiye'ye gelmiş geçmiş. İşte Ederson'un iki gömlek daha fazla kariyerli bir oyuncusuydu. Çok net söyleyeyim. Alman milli takımının kaptanıydı. Geldi Fenerbahçe direkt kaptanlıkta yaptı. O yüzü şu gollü şampiyonlukta vardı. Kaleci olarak. Ondan sonra Alman kaleciler çok faydalı olmadı. Ya Anadolu'ya gelen kaleciler de öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Direkt Karius ve Enke örneğe geliyor. Çok iyi bir kaleci. Ön planda olan bir kaleci. Çok üst düzeyde oynadı. İşte Schalke'de, Monaco'da, Bayern Münih'te, Stuttgart'ta oynadı herhalde. Üst düzey bir kaleci. Yaşlı bir kaleci değil. Bir kaleci için en iyi performans genelde 30'lu yaşlarına doğru evet. başlar. 29 yaşında bir kaleci. Bence Beşiktaş'ın birinci kalecisi olabilecek potansiyelde ama benim duyumum Premier Lig'den yine Bundesliga'dan zaten çok talipleri var. Premier Lig'den üst düzey takımların ikinci kaleci olarak istediği yönünde de yine İtalya'dan da üst düzey takımların ikinci kaleci olarak istediği yönünde de haberler var ama şu an en yakın benim Beşiktaş muhabir arkadaşlarımla yaptığım sohbetlerde yani bu transfer büyük bir ihtimalle diğer takımlara göre daha fazla Beşiktaş para harcayacak ama Beşiktaş yine bitecek gibi. İyi bir kaleci ama yabancı kaleci birazcık şanstır. İşte dünyanın en iyi kalecisi Ederson Fenerbahçe'ye geçen ya belki şampiyonluğun kaybedilmesinde başrol oynadı. Muslera inanılmaz bir kariyer ama ilk sezonunda 2011-2012 sezonunda özellikle Ankara'daki bir Ankara gücü maçı olması lazım. İnanılmaz kötü bir performanstan sonra işte aynı Leo Franco gibi mi olacak diye gönderilmesi planlanıyordu. Yani devre arasında o kadar kötü bir başlangıç yapmıştı ama daha sonra bir Galatasaray'ın aldığı en az 5-6 şampiyonlukta başrol oynadı. O Muslera Dünya Kupası'nda yani Uruguay'a da vatan aynısını denilecek kadar kötü bir performans sergiledi. Kaleci işi birazcık şans işidir transfer. Özellikle yabancı kaleci işi. İyi kaleci ama tutar mı tutmaz mı onu performansı belirleyecek.
1: Peki Erkan Tiraki teşekkür edeceğim yavaş yavaş. Programın seninle olan bölümünün sonuna yaklaştık. Eklemek istediğin farklı bir detay var mı diye sorayım son bölümde.
0: Yok. Keşke şu sıralar Dünya Kupası konuşabilseydik. Birçok takım hikaye yazdı. Hikaye yazamayan takımların teknik direktörleri ya da belli yöneticilere sorumluluk alarak hesap verme gibi falan bizim ya benim haddime değil öyle şeyler söylemek. Ama sorumluluk alarak sorumlulukları gereği görevlerinden aflarını istediler. Nezaket için daha böyle yumuşatarak konuşayım. Ama biz de 3 ay öncesindeki milli takım sempatisi şu anda inanılmaz bir maalesef antipatiye döndü. Eylül, Ekim, Kasım aylarındaki Milletler Ligi maçlarımız çok zor. Fransa, İtalya, Belçika. İtalya yeniden bir kendine çıkışı arayacak. Belçika başka bir jenerasyonunu denemeye başlayacak. Fransa belki dünya şampiyonu olarak karşımıza çıkacak. Hem bizim için avantaj hem de milli takımın üzerinde şu anda ister istersen çok ne söyleyeyim birkaç futbolcu dışında bir antipati var. Antipatinin daha da artabileceği bir dönem olabilir. Çok kritik bir süreç bekliyor milli takımı. Dünya Kupası'nı yoksa çok keyifle izliyor muyuz? Hayır, içimiz üzülerek izliyoruz. Keşke biz de en azından bu heyecanı yaşayabilseydik. Yani Paraguay'ın başarabildiğini biz de o heyecanı yaşayabilseydik. Kötü futbolla da olsa haddimizi bilerek. Biz çok büyük tecrübeli bir takım değiliz çünkü. Çok net söyleyeyim ne kadar iyi futbolcuların olursa olsun. Avustralya tecrübesinde değilsin 2012'den bir ona bir fiil katılıyorlar. Onlar çünkü ki gördüm penaltılarla elendi onlar da yanlış hatırlamıyorsam. Avustralya'da Mısır'a neredeyse son 16 turuna belki de çeyrek finale çıkacaklardı. Bu kadar küçümsediğimiz takımlar. Son olarak Dünya Kupası için de bunu eklemek istedim. Peki. Benim favorim elendi. Brezilya demiştim. Mutlu olabilirsin. Ben abi, biraz duygusal.
1: Yani
0: Brezilya demiştim. Yoksa yetenek anlamında dememiştim duygusal
1: abi,
0: olarak.
1: Abi biraz da öyleydi. Biraz da öyleydi. Biraz da sanki biraz da böyle çocukluğumuzu aradım sanki onu söylerken.
0: Ya Ancelotti'den dolayı bir de bu tarz tesadüflere, tevafuklara inanırım ben. 90 94'tü herhalde. 94 Amerika'da işte Baggio'nun kaçırması, şeyin Taffarel'in penaltıyı kurtarması ondan önce ve Brezilya'nın şampiyon olması yine Amerika'da acaba olabilirler mi? Ancelotti'nin kariyerine bir de milli takım kupası eklenir mi diye düşünmedim değil. Birazcık da istedim futbolun hikayesi için açıkçası. Ama tabii ki net bir favori değildi. Ben istiyordum. Artık Fransa'yı en Pompei'yi destekleyeceğiz.
1: Peki. Erkan Tilaki, teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere diyeceğim o zaman.
0: Görüşmek üzere. İyi yayınlar.
1: Ağzına sağlık. Teşekkürler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haber masasında Galatasaray'ı Ömer Faruk Özcan'la konuşacağız. Ömer Faruk, hoş geldin. Selamlar.
2: Teşekkürler. Selamlar. Berk'i yayınlar diliyorum herkese.
1: Teşekkür ediyorum. Keyfin yerindedir umarım.
2: Çok şükür yerinde. Koşturmaca yayınlardan yayına koşmaya çalışıyoruz. Transfer dönemi malum. Kulüplerden hareketlilik beklerken tabii çok da beklediğimiz olmuyor ama gündem sıcak, isimler gündemde, tek tek konuşacağız tabii hepsini.
1: Peki, Galatasaray diyelim o zaman, gündem maddelerine, başlıkları, merak edilen oyuncularla, esasında merak edilen oyuncular dediğimizde de son bir aydır aynı isimlerin üzerinde dönüp dolaşıp duruyor ya haliyle haberler, işte gazete küpürleri, köşe yazıları, fark etmeksizin yorumlar. Hal böyleyken Galatasaray'da yeni ne var? Gelecek, gidecek oyuncular detaylarında ne var ne yok diye Ömer Faruk Özcan, HT Spor'dan sana sorayım.
2: Öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii ki gündem biraz daha değişti, farklılaştı. Tabii ki Galatasaray şu an transfer çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'ın transferde özellikle çok aceleci olmadığını, acele etmediğini ifade edebilirim. Tabii ki bu sosyal medya baskısı, Galatasaray'ın transfer yapması, Fenerbahçe'nin transfer yapması, Beşiktaş'ın transfer yapması biraz daha Galatasaray Transfer Komitesi'ne eleştirilerin artmasına sebebiyet verdi. İlk transferim biraz daha mümkün mertebe erken surette yapılması planlanırken diğer taraflara çok acele edilmeme düşüncesi var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Galatasaray biraz daha sezona Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göre daha avantajlı başlayacak. Bunu hep ifade ediyorum. Belki 2-0 belki 3-0 önde başlayacak. Çünkü hem Fenerbahçe hem Beşiktaş bir kadro planlaması yapıyorlar. Ciddi bir oyuncu transfer planlaması var. Fenerbahçe birçok oyuncusunu gönderecek. Beşiktaş keza eksik bölgelerine transfer yapacak. Bir de Temmuz ayının ortasında 22-23 Temmuz'da önleme maçları oynayacaklar. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi. O yüzden o takımların Galatasaray'a göre daha hızlı hareket etmesinin sebebini bu şekilde anlayabiliriz. Ama Galatasaray cephesinde ise oluşan bir omurga var. Bu omurganın devamında Galatasaray sezon içerisinde belirli hamleler yaparak yeni transfer dönemine, daha doğrusu yeni sezona, bu şekilde yaz transfer dönemiyle hazırlanmak istiyor. Şimdi bu surette şunu düşünmek lazım. Galatasaray çok mu geç kaldı? Geç kalmış değil. Eğer Galatasaray Temmuz ayını da boş geçirip Ağustos ayına da başında da hiçbir transfer yapmamış olursa o zaman geç konuşmasını yapabiliriz. Ama hem Temmuz ayı Galatasaray'ın şu anda mevcut durumda boş görünüyor. Diğer taraftan Ağustos ayı boş görünüyor. Ve Eylül 4'te transfer dönemi kapanıyor. Galatasaray 8-9 Eylül'de Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak. O yüzden ben Galatasaray'ın Ağustos'un 10'una kadar, maksimum 10'una kadar transferlerini tamamlamasını bekliyorum. Ha, bu tarihlerde eğer tamamlanmamış olursa o zaman geç kalınmış düşüncesine varılabilir. Şimdi burada isimler noktasına tabii ki konuşabiliriz. Galatasaray bir kere Icardi'nin durumunu netleştirmesi lazım. Ben bugün de menajeriyle konuştum. Menajeri ben bu şekilde, hiçbir şekilde bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum dedi. Orada artık Galatasaray yönetimi yabancı kuralında 10+4 olduğunu varsaydığımız noktada, resmi olarak açıklandığı için söylüyorum, Galatasaray Icardi'yi net olarak artık kadroda düşünmüyor. Icardi de bu şekilde 3. santrafor olmak istemiyor. O yüzden Icardi'nin sözleşme uzatılmayacağını ifade edebilirim. Zaten Galatasaray yarın sezonu açıyor. Kemerburgaz'a toplanıyor saat 8'de. Hem Okan Hoca açıklamalarda bulunacak hem futbolcular antrenmanlarına başlayacaklar. O yüzden bu süreçte Galatasaray 9 yabancısıyla başlayacak. Nelson'da şu anda tabii gönderici için saymıyorum. Icardi'nin yerine net bir transfer yapılacak. Bununla birlikte Galatasaray biliyorsun ki Niega genç kontenjanda Yelert var. Yelert'i de aynı şekilde Nelson gibi kadroda düşünmüyor. Burada 3 tane genç kontenjan yeri var Galatasaray'ın. Bir santrofor, bir orta saha, bir 10 numara, bir stoper, bir kanat transferi Galatasaray'ın önceliği. Bu 5 transferi Galatasaray nasıl yapacak düşünceleri var. Tabii ki bir yabancının yerine bir yabancı aldığınız zaman 3 tane genç kontenjan oyuncusu alabiliyorsunuz. Burada da ya yerli alacaksınız ya da oyuncu satışı yaparak transfer yapacaksınız. Yani Galatasaray'ın öncelikleri var. Önceliği bu. Bir 10 numara transferi ya da orta saha transferini öncelik olarak yapmak. Icardi'nin yerine eğer şu anda Bruno Fernandes Galatasaray'ın önceliklerinden bir tanesi. Eğer Icardi'den boşalan koltukta Bruno Fernandes zor ihtimal ama anlaşılır, transfer yapılırsa orta saha genç kontenjan stoper attı genç kontenjan. Kanat bölgesi içinde Galatasaray oyuncu satışı yaparsa Gabriel Sara olabilir, Singo olabilir. Ona göre bir kanat transferi yapmayı planlıyor. Ha diyelim ki Bruno Fernandes olmadı. Galatasaray son ana kadar Can Uzun'u kovaladı. Can Uzun transferi gerçekleştirdiği takdirde orta sahaya net bir yabancı kontenjanı ya da Kanada'da yabancı kontenjanı, diğer taraflara da iki de genç kontenjan John Duran'la beraber transfer edebilir. Şimdi John Duran'ı neden ayrı tuttum? Onu şöyle ifade edeyim. Genel bir ihtimal aslında. Genel bir pencereden değerlendirmek daha doğru. Çünkü Galatasaray'ın 10+4 planlaması nasıl işleyecek bunu anlatmak isterim. O yüzden John Duran'la ilgili durum da şu. Galatasaray zaten John Duran'la anlaştı. Genç kontenjanda değerlendirilebileceği için Galatasaray'ın öncelik vermiş olduğu transfer oldu. Oyuncu gelmek istiyor. Galatasaray'da oyuncudan belirli sözler aldı. Fenerbahçe dönemine dair. Bu sözler üzerine En-Nesyr kulübüyle iletişime geçti. Ve burada da görüşmeler başladı. Oyuncuyu kiralık artı satın alma opsiyonuyla, bu opsiyon zorunlu değil, bu şekilde sürdürmek istiyor Galatasaray. Eğer anlaşırsa Galatasaray'ın Temmuz'un ikinci haftasındaki ilk transferin John Duran olabileceğini düşünüyorum. Bunu söyleyeyim. Ama burada John Duran da tabii ki baskı yapıyor bu transferin olması için. Galatasaray'ın şu anki mevcut durumdaki planlaması bu şekilde. Çünkü başka bir durumda da daha farklı noktalarda bir transfer hamlesi yapma ihtimali yok. Çünkü elindeki mevcut durumda 10+4 kuralının gerektirdiği durumlar bunlar. Yani oyuncu sayısı belli, yapacağı şeyler belli ama Fenerbahçe'ye göre de elini daha kolay olduğunu söyleyebilirim.
1: Peki, Ömer Faruk Özcan'la konuşuyoruz. Sana gelen soru şu ki, Günay gidecek mi demiş. Günay'ı merak ediyor dinleyicilerimiz. Zaman zaman bu sorular geldi bu hafta.
2: Yani şöyle, şimdi Galatasaray zaten mevcut durumda net bir tane kalecisi var. Yani şu anda Türkiye'de en formda olan kaleciden bahsediyoruz, Uğurcan Çakır. Geçen sezon şampiyon oldu. Onun arkasında Günay var, arkasında Can Kat var. Şimdi Galatasaray'ın belirli öncelikleri var. Eğer kaleci transferini Günay girecek mi, kalacak mı, yeni bir transfer yapılacak mı diye soracaklarsa eğer, bunu en son ihtimalde göreceğiz. İlk ihtimalde Galatasaray bölge bölge ilerleyecek. Oyuncu alma noktasında 10 numara santrofor, orta saha transferini bitirecek. Stopere gidecek, kanada gidecek. Baktı ki eğer kaleci transferi yapabileceği bir ortam oluştu ve Günay'ın ayrılma ihtimali oluştu, o zaman Günay'dan çıkıp transfer yapabilir. Çünkü şöyle, Günay Uğurcan'ın olmadığı takdirde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki sürecini tek başına götürebilir mi dersen orada tereddütler var. Ama Şampiyonlar Ligi içinde yerli bir kaleci arayışına girdiğiniz zaman da burada da çok düşük rakamlar konuşulmayacak. O yüzden limitleri gözettiğimiz zaman da Galatasaray'ın ben maksimum, yani satışlar hariç 60 milyon euro, satışlarla beraber belki 100 milyon euroları bulabilecek bir transfer dönemi geçirecek. O yüzden çok kolay değil. Kaleci transferinin ben en son takviye olarak olabileceğini düşünüyorum. Eğer ihtimal olmazsa da Ünay, Can Kat ve Uğurcan devam edecektir.
1: Icardi'de tam olarak ne oldu, anlatabilir mi Ömer Faruk demiş dinleyicimiz.
2: Tabii ki anlatabilirim. Şöyle, şimdi Icardi'de durum şu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yapmış olduğu birçok açıklamada şu ifadeyi kullandı. Biz dedi Icardi teklifimizi yaptık, kararı o verecektir. Aslında bu bir şuna çıkıyor aslında. Biz zaten ikinci santrofor alacağız. Üçüncü santrofor olup olmama kararını kendi verecek. Galatasaray'da Dursun Özbek aslında çok zekice bir hamle yapıyor. Biz Icardi'yi göndermiyoruz ama Icardi'nin de kalması için bir ihtimal yok aslında. Yani onun için yok. Çünkü kendisine bir teklif sunuldu ama kendisine şu da ifade edildi. Biz bir santrofor daha alacağız. Yani bundan haberin olsun. Ama sen Galatasaray'da kalmak istersen 4+1, 4 milyon eurolar seviyesinde bir maaşa tabii ki de seninle devam etmek isteriz. Çünkü sen bizim için önemlisin ifadesi kullanıldı. Icardi tarafında ise bu teklif reddedildi. Zaten bu teklif kabul olmuş olsaydı 7 Temmuz'da Galatasaray'ın kampında Icardi'de olmuş olurdu ve Galatasaray Icardi ile ilgili açıklama yapmış olurdu. Ama şu an günümde bunu kabul etmediği için Dursun Özbek mevcut olduğu durumda sunmuş olduğu teklifi hiçbir şekilde güncellemeyecek. O yüzden yarınki şeyde kampta bunu artık net olarak göreceğiz. Orada Okan Hoca'ya da mutlaka sorulacak bu soru. Ben Icardi'yle artık Galatasaray'ın devam etmeyeceğini söyleyebilirim. Ama bu süreç bir şekilde devam ediyor. Ama Galatasaray'ın, benim kendi kişisel fikrim, Galatasaray'ın bu süreci uzatmaması. Çünkü oyuncu eğer net karar vermiyorsa, dönmüyorsa, bununla ilgili bir fikir beyan etmiyorsa, Galatasaray kulübü de biz seni bu kadar bekleyemeyiz, teklife ya evet dersin ya hayır dersin deriz ve burada bitiririz. Tabii ki anlayabiliyorum, bir geçmiş var, bir duygusallık var ama Galatasaray içinde iyi olanı düşünmek için mecburen artık bunun için bir karar verilmesi gerekiyor.
1: Galatasaray altyapı oyuncularının Galatasaray'dan ümitlerinin kalmadığı yönünde haberler ve başka takımlara kendilerini atmak istediği, gitmek istediklerine ilişkin haberler var demiş. Okan Hoca ve yönetim bunun farkında mı? Galatasaray bunun farkında mı diyor Bülent Bey?
2: Aslında çok güzel.
1: Galiba bu da biraz Fenerbahçe'ye giden iki oyuncudan yola çıkılarak konuşulan detaylar, evet, değil mi?
2: Evet, Çağrı gitti. Geçen gün bir oyuncu daha gitti.
1: Yiğit gitti. Yiğit Çolak.
2: Ha, Yiğit gitti. Yani burada şöyle söyleyeyim. Galatasaray'da şunu düşünüyor çocuklar büyük ihtimal. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor bu takım. 4 sene üstü şampiyon oldular. Biz burada oynayamayız. İşte Gökdeniz Gürpüz şampiyon kutlamalarına bile çıkmadı. Bu detayı bilmiyorum, gözlerinden kaçtı mı izleyen dinleyenlerin, senin bilmiyorum ama Gökdeniz Gürpüz çok sevdiğim bir kardeşimdi. Yani konuşuruz da. Son dönemde tabii ki hiçbir şekilde iletişim kuramadım ama şunu net olarak söyleyebilirim. Oyuncu oynamayacağını anladı ve hem şampiyon kutlamasında yoktu ve geçtiğimiz günlerde de transferi açıklandı. Diğer tarafta oyuncular gidiyor. Yani biraz daha genç oyuncuları yatırım noktasında eksik kalıyor bence de Galatasaray. Çünkü burası bir oyuncu fabrikası olması lazım. Çünkü Galatasaray kulübünden bahsediyoruz. Tabii ki orada oynayacak oyuncular üst düzey olacak, Şampiyonlar Ligi'ni oynayacak. Ama orada oyuncu yetiştirilirken de genç oyunculara da şans verilecek. Bir Ozan Kabak tekrardan çıkartılacak. Bir Fenerbahçe'deki gibi Yusuf Akçek çıkartılacak. Şey, yani bunları göremezsek olmaz. Ve Galatasaray'ın bu noktada net olarak eksik olduğunu ben de söyleyebilirim. Katılıyorum. Ama bununla ilgili de kulüp içerisinde yeni sezon yapılanmasında çalışmalar olduğunu da ifade edebilirim.
1: Peki. Galatasaray'a ilişkin eklemek istediğin farklı bir detay var mıdır diye sorayım ben Ömer Faruk Özcan son bölümde.
2: Geçtiğimiz günlerde bir haber vermiştim. Osmane Diao diye Galatasaray'ın stoper adayları arasında olan bir isim. Oyuncu Micirat'ta forma giyiyor. Genç kontenjana uyan bir isim. Diğer taraftan Leslie Udokuchu ismi var. Udokuchu diye okunuyor galiba. Udokuchu, aynen. Biraz ismi karışık. Leslie ismiyle de ilgili Galatasaray'ın gündeminde olan, orta saha adayları arasında olan, oyuncu tarafıyla anlaşmış olduğu ama kulüp tarafıyla henüz anlaşmamış olduğu bir transfer süreci var. Genç kontenjanda olan bir isim. Galatasaray'ın istemiş olduğu, Okan Hoca'nın net olarak onay vermiş olduğu bir isim. O yüzden burayla ilgili çalışmalar yapılıyor. Eğer netleşirse kulübüne 2+22 yani kiralık satın alma opsiyonu biraz gitmeye çalışıyor Galatasaray. Bonservis noktasındaki limitin de farkında olduğu için bir gelişme olursa tabii ki tabii tekrardan aktarabiliriz ama Galatasaray bu noktalarda hem John Duran sonrası böyle genç kontenjanda oynayabilecek özellikle kiralık artı satın alma opsiyonu bir transfer yapmak hedefinde var birkaç tane. Ama ben Temmuz ayının ikinci haftası John Duran ama Temmuz ayı içerisinde özellikle 22 Temmuz'da Avusturya kampına girecek Galatasaray bu kamp dahilinde en az iki transferin kampa yetişmesini bekliyorum diye programı sonlandırabilirim.
1: Ya bu arada bu Aral Şimşir konusuna ne diyorsun? Biraz detaylandıralım mı orayı?
2: Evet, unuttum onu. Çok güzel, evet, hatırlattın. Şimdi Aral Şimşir'le ilgili durum şu. Galatasaray'ın gündemine gelmiş olan daha öncesinde Trabzonspor'un ara transfer dönemine teklif yapmış olduğu ve teklifin reddedilmiş olduğu bir süreç var. Bu oyuncu hem Galatasaray hem de net olarak Trabzonspor'un gündemindeydi. Trabzonspor biraz daha hem oyuncu satışları hem de elindeki kadro planlaması açısından hızlı bir hamle yaptı. İki kere teklif yaptı. İkincisi reddedildi. Üçüncü de artık 13+2 15 milyon euroya bu transferi bitirdi. Ancak Galatasaray'ın Midtjylland kulübünü aradığına dair iddialar var. Bunu sordum. Galatasaray özellikle Midtjylland tarafından yapılan bir durum var. Trabzonspor'u arayıp fiyat arttırmak için Galatasaray'da bu transferden bahsede diyerek bir süreç yönettiği bilgisi var. Ama Galatasaray cephesinde ise biz bir şekilde şeyi aramadık. Yani Midtjylland kulübünü aramadık. Biz transferde yokuz. Çünkü daha öncesinde görüştük. Bu transferden sonuç alamayınca çekildik. Yani sonuç alamayınca derken daha öncesinde görüştüler ama bu transfer için onay çıkmadığı için biz bu transferi bitirmedik dedi. Ve burada da

0: açıklama geliyor muhabirler tarafından. Ha şöyle, tabii ki konuşuluyor.
1: Peki bu iyi niyet durumu, iyi niyet durumu hangi transferdi ya? Naga transferi miydi? Naga transferinde nerede kaldı? Öncesinde Trabzon Galatasaray maçında konuşulanlar, yöneticilerin arasında geçen polemiklerde nerede kaldı mesela?
0: Aynen öyle. O yüzden Galatasaray cephesinde böyle bir durum yok. Galatasaray cephesi diyor ki biz diyor zaten bu oyuncuya gitmedik bu süreçte diyor. Midtjylland kulübü arayıp bu şekilde yapmış. Çünkü daha önce yapılan bir görüşme olduğu için Midtjylland kulübü de şunu demiş olabilir. Biz Galatasaray'la da görüşüyoruz bakın, yani fiyat artabilir. Fiyatları arttırmaya çalışıyorlar. Galatasaray kulübünü aradığı zaman da Trabzonspor camiası, Galatasaraylı yöneticiler de biz bu transferde yatay yokuz diyorlar. O yüzden bu süreç böyle ilerliyor. Aslında bu transferde Galatasaray yok. Midtjylland kulübünün biraz daha o yarışı kızıştırmak adına yapmış olduğu bir hamle diyebilirim. Berk. Aslında net anlatabildim bilmiyorum ama
1: anlattın. Bu şekilde daha doğru. Eklemek istediğin farklı bir şey yoksa teşekkür edeceğim ben o halde.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Dinleyen herkese, sana da iyi yayınlar diliyorum.
1: Peki, teşekkürler. Sağ ol, var ol.
0: Çok teşekkürler. Görüşürüz.
1: Ve bir dinleyicimiz sormuş, demiş ki Ömercan Özmen diye bir arkadaşımız da mı vardı demiş, yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum demiş. Doğru, Ömercan Özmen diye bir Ankara'dan sürekli yayınlarımıza katılan, çok iyi bir yorumcu olduğunu, iyi bir gazeteci olduğunu düşündüğüm Ankara spor medyasından bir kardeşimiz var. O da zaman zaman bağlantılarla bizlere destek oluyor, sağ olsun. Bizler bağlantılarla yine aynı şekilde onun fikirlerini alıyoruz. İşte Gençler Birliği Ankara Gücü tarafında da çok iyi kaynakları var. Mesela yakın dönemde Gençler Birliği özelinde bir kongre olacak ve bu kongre özelinde de bizler bağlantılarımızı yapacağız. Oraya da gideceğiz. Gençler Birliği başkan adaylarından açıklamalar alacağız. Sayın Osman Avşar'dan mesela, bunun yanında sadece oradan değil, Rıfat Songür Gençler Birliği son dönem yöneticilerinden, aynı zamanda yeni dönemde de yine yönetici olması beklenen bir isim, ki Rıfat Songür'den detay alacağız diyelim ve sizlerle bunları paylaşalım. Öyle gidelim reklama. Reklamın ardından Emre Eren'le burada olacağız. Haber masasında kaldığımız yerden devam ediyoruz ve kiminle konuşuyoruz? Emre Eren'le değerlendirmemiz sürüyor. Bağlantımız olacak. Emre Eren, hoş geldin. Selamlar.
2: Hoş bulduk sevgili Berk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Keyfin yerindedir umarım.
2: Keyfim çok iyi. Müthiş. Çünkü Beşiktaş'ta transfer oldukça benim keyfim müthiş oluyor.
1: Beşiktaş'ta... Abi bu arada alışkanlık gibi de konuşma. Beşiktaş'a transfer oldukça deme. Transferler artık oluyor de mesela. Yanlış anlaşılıyor sanki. Her gün, her hafta, her hafta transfer varmış gibi anlaşılıyor.
2: Sevgili Berk, gözümüzü gere gere bu sene yayınlara çıkacağız Allah nasip ederse.
1: Tamam da oldukça diyorsun. Oldukça diyorsun abi. En son transfer Şubat ayında geldi ya. Yapma.
2: Ya kardeşim, başladık işte diyorum ya. Başladık. Başkan düğmeye bastı.
1: Peki, tamam.
2: Başkan düğmeye bastı. Beşiktaş bu sene Vincenzo Italiano ile birlikte çok önemli işler yapabilir. Buradan gireceğiz. Salih, bak ilk tweet'i ben atmıştım. Maç oynanıyordu. Saat 5-7 maçı, ABD maçı. Maç oynanırken evet dedim sevgili başkan. İnşallah dedim maçı izliyorsundur. 6-8'imizi bulduk dedim. Orkun'la Salih. Ve Salih'le bugün artık işlem tamamlandı. Ama asıl büyük bir bomba var Beşiktaş takımında. Aylardır, haftalardır özellikle camia içerisinde konuşuluyor, sosyal medyada yazılıyor falan ama teyitli bilgidir. Arsenal'da her konuda anlaşıldı. Trossard'la da imza an meselesi, Trossard Beşiktaş'a geliyor sevgili Berk.
1: Twitter'ı
2: bu Beşiktaş adına çok önemli bir transfer olacak. Bu akşam evet, biliyorsun gece saat 03'te Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Belçika'nın bir maçı var. Elenmesi halinde yarın ön protokoller yapılıp hemen oyuncu Türkiye'ye çağrılacak. Belçika elenirse oyuncu imzayı attıktan sonra bir 12 gün tatil yapacak. 12 gün sonra geri gelecek. Tabii ki şöyle söyleyeyim sana, Midtjylland maçının ilk maçına, ilk ayağına yetişemeyecek ama ikinci ayağına neden olmasın diye düşünüyoruz. Yani Beşiktaş'ta dünya yıldızı iki tane oyuncu getireceğini söylemişti başkan. Özel görüşme yapmıştım kendisiyle. Sayın başkanım, kimleri düşünüyoruz? Sır gibi kalsın demişti transferler. Ama başkan yavaş yavaş artık Beşiktaş'ın doğru bir potansiyel oyununa, doğru oyuncularla gideceğine inanan taraf yönetim kuruluyla birlikte. Tabii çok kolay olmuyor bu hadiseler. Yani sevgili Berk, şunu söylemek istiyorum. Yani bizim Beşiktaş'ın transferde harcama bedellerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çok daha altında. Yani biz bu şartlarda onlarla yarışmak için çok doğru bir kadro yakalamaya çalışıyoruz. Vlahovic'le

0: Kendisiyle de özel birebir görüşme yapıldı. Bunda hiçbir sıkıntı yok ama tabii ki Vlahovic biraz daha Beşiktaş'ı bekletiyor. Hatta babası 8 milyon euro menajerlik bedeli istedi. Ona da tamam dedi Beşiktaş takımı. Yani 5 milyon euro imza parası istedi. Ona da tamam dedi Beşiktaş takımı. 10 milyon euro yıllık ücret istiyor. Ona da tamam diyecek Beşiktaş takımı. Artık Beşiktaş gemileri yaktı ve çok değerli oyuncularla birlikte, teknik direktörüyle birlikte çok doğru işler yapabilecek bir sezona başlangıç yapacağını düşünüyorum.
1: Peki Trossard'dan Vlahovic'den sonra Beşiktaş'ta kimlerin eli kulağında? Kimler gelmek üzere? Frendrup gibi, Pavlidis gibi, ki onu almayacağız artık büyük ihtimalle.
0: Vallahi ben dün akşam çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Evet. Gerçekten çok üzüldüm. Neye üzüldüm? Norveç-Brezilya maçına çok üzüldüm. Hatta seninle yapmış olduğum yayında ve Dici Futbol'da bunu da dile getirmiştim hatırlayacak olursan. Şeldrup'u başkan çok istiyor. Bir türlü Şeldrup'un kulübüyle konuşulup Şeldrup bitirilmedi diye bayağı bir yangın yapmıştım TV ekranlarında hatırlayacak olursan geçen sene. Yani dün akşam içim acıdı biliyor musun? Şeldrup oyuna girdikten sonra Haaland'a bir gol attırdı ve golden önce 4 dakika önce bir orta yaptı. Yani birinci sınıf gol ortasıydı orta. Ama 79. dakikada Haaland'ın bu kadar büyümesine, bu kadar Belçika'yı, diyorlar ki işte Haaland Brezilya'yı tek başına devirdi. Öyle değil. Haaland çok değerli bir oyuncu, çok büyük bir oyuncu. Evet, gerçekten atmış olduğu iki gol şapka çıkartılacak cinsten. Ama o golün mimarına bakmak lazım. Şeldrup vardı orada. Sahnede Şeldrup vardı. Şeldrup olsaydı o zaman Trossard konuşmayabilirdik. Ama Trossard 31 yaşında, Arsenal'da çok değerli işler yapmış. Belçika milli takımının en değerli oyuncularından biri ve Beşiktaş'a geldiği anda Beşiktaş o sinerjiyi, o enerjiyi yakalayacağını düşünüyorum sevgili Berk. Çünkü Beşiktaşlı biz yorumcular olsun, taraftar olsun, yönetim olsun, camia olsun 5 yıldır büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Büyük bir cenderenin içinde savaşıyoruz ama başkan da zaten bunu çok net biliyordu. Sergen Yalçın'dan sonra bütün oklar başkana döneceğini biliyordu. Başkan çok doğru transferleri doğru rakamlara bitirmeye çalışıyor. Yani çok da kolay olmuyor. Trossard transferi 18+2 yani 20 milyon euro Arsenal'e ödenecek bir bedel var ki bu oyuncu biliyorsun önümüzdeki yıl Mayıs ayında serbest kalacak bir oyuncu. Yani sözleşmesi bitiyor Arsenal'da ama yapacak bir şey yok. Beşiktaş camiasını ayağa kaldırabilmek için, Galatasaray ile Fenerbahçe sinerjisini bozabilmek için, camianın önemli yerlere gelebilmesi için bu tarz transferlere çok ciddi bir şekilde ihtiyaç vardı ki dün hatırlayacak olursan bir hazırlık maçı yapmıştı Beşiktaş. Hazırlık maçı sonrası biz çok daha değerli oyuncular bekliyoruz demişti Vincenzo Italiano. Yani bu şöyle yapılıyor bu transferler. Başkan Önder Özen ve scout ekibi, Gökhan Keskin de var bunun arasında. Bir de Vincenzo Italiano ortak fikirlerini beyan ediyorlar ve hepsi Trossard fikrinde birleştiler. Bu teyitli bilgi. İnşallah bu gece saat 3'te oynanacak maçtan sonra Belçika mağlup olursa ki yarın son görüşme yapılıp oyuncu Türkiye'ye davet edilecek. Ama devam ederse de yine görüşmeleri bitirecek Beşiktaş. Bu sefer Dünya Kupası sonrasına kalacak imza meselesi. Tabii ki bu Beşiktaşlıları biraz üzebilir. Çünkü Dünya Kupası'nda olması oyuncunun oradan ayrılmasına bir büyük bir sebep. Ama Trossard'lı Beşiktaş bence çok daha önemli, çok daha değerli. Yani aidiyeti çok yüksek bir oyun ortaya koyabileceğini düşünüyorum. Tabii bunun arkasında çünkü başkanın iki tane dünya yıldızı söylemi vardı. Biri Trossard'la gerçekleşirse biri de çok değerli ve önemli bir santrafor olacak. Beşiktaş çok santraforlarla görüştü. Yani Pavlidis'le görüştü. Aslında Pavlidis'i bitirebilirdi fakat çok ciddi rakamlar istiyorlar sevgili Berk. Yani 45 milyon euro bonservis vermek bu dönemde çok kolay bir iş değil. Çok kolay bir iş değil. Yani Beşiktaş'ın bu kadar sıkıntılarla, bu kadar maddi anlamda çok cebelleşen bir yönetim kurulu var. Bunu da zaten hafta sonu başkan kendisi söylemişti ama evet. Ben şunu rica ediyorum ya sevgili başkan ve çarşı arasında kapalı tribün arasında bir ufak bir atışma oldu. Başkan bilet fiyatlarını açıkladıktan sonra kapalı şey dedi, bu sene dedi burada yerimizde olmayacağız ama çeşitli yerlerde olacağız, önümüzdeki sene görüşmek dileğiyle dedi. Yani 32 bin liradan 75 bin liraya çıktı kombine fiyatları. Burada kapalı tribün çok ciddi bir şekilde zerdenişte bulundu. İşte cumartesi günü de divan kurulunda başkan da birkaç kelime etti ama artık bizim böyle gerginliklere, böyle Beşiktaş'ı ayrıştırıcı hareketlere ihtiyacımız yok. Tam aksine bizim sinerjisi yüksek, birlikteliğimizi çok daha fazla ortaya koyabilecek bir potansiyel olması lazım diye düşünüyorum. Yani hem başkan burada söylediklerinden geri dönmesi, hem de çarşının söylediklerinden geri dönmesi, kapalı tribünün söylediklerinden geri dönmesi çok önemli ve değerli. Çünkü Beşiktaş'ın, hatırlayacak olursan, biliyorsun, sen de biliyorsun, yıllardır bunu yaşıyoruz. Ben bunu 35-40 yıldır yaşıyorum. Yani Beşiktaş taraftarıyla bir büyük kulüptür. Yani Beşiktaş'ın kapalı tribünü demek o kalbin içindeki aort damarı demek. Yani o kalbi çalıştırabilen, onu yükseltebilen bir değer demek. O yüzden kimse birbirine kırgınlıkla sezon başında konuşmasın, yapmasın. Bunlardan uzak durmamız lazım. Çünkü bizim bu sene doğru bir mücadele ortaya koyması gereken oyunlar oynamamız lazım yeni teknik direktörümüzle, yeni oyuncularla. Yani camiada burada kesinlikle kenetlenmesi lazım. Bundan sonraki her yayınımda, ama her yayınımda şunu söyleyeceğim: biz Beşiktaşlıysak, biz bu amblemi, bu bayrağı çok büyük bir şekilde seviyorsak, biz artık bundan sonra ayrışmayacağız, biz birlikte olacağız. Çünkü bizim ayrışırsak ayrılacak çok taraflarımız var. Bu dönemde bu ayrışmalar asla olmamalı. Çünkü baktığımız zaman Aziz Yıldırım da önemli transferler yapıyor. Yani Fenerbahçe takımı Ake'yi aldı. İşte santraforla görüşüyorlar. Çok ciddi santraforlarla görüşüyorlar. An meselesi diyorlar. Galatasaray çok derin ve sessizden gidiyor ama Bruno Fernandes'in transferi bitmek üzere diyen yorumcu arkadaşlarım da var. Camianın içini çok net bilmiyorum ama baktığımız zaman biz bu iki camiayı yakalayabilmek için öncelikle kesinlikle kenetlenmemiz lazım. Birlik ve beraberliğimizi had safhaya çıkartmamız lazım. O yüzden kimse birbirine bir şey bence bugün itibariyle söylememeli. Camianın büyükleri de Beşiktaş camiasına çok ciddi bir şekilde destek vermelerini özellikle bekliyorum sevgili Berk.
1: Beşiktaş'la Trabzonspor'un arasındaki farkı sormuş dinleyicimiz. Yine üçüncülük için yarışmasınlar demiş. Tamam da bu kadar parası var mı Beşiktaş'ın? Limiti aşacak mı yoksa demiş. Nasıl olacak, anlatabilir mi demiş Ramazan Kabak.
0: Beşiktaş'ın bu kadar gücü var. Çünkü 77,5 milyon euro biliyorsun harcama limitimiz var ama bunların üzerine tabii ki sponsorları da koyabiliyorsun. Hani gelir ettiğin yerlerden biraz gelir elde edebiliyorsun ve bu yıl göstereceğin rakamların olması lazım. Yani bu oyuncuyla 4 yıllık anlaşıyorsun ama o oyuncunun ilk yıl alacağı rakam çok değerli ve önemli. Çünkü bunu kayıla alıyor UEFA biliyorsun. Yani bunu da bence ayarlamasını ve bunun çok net bir şekilde ortaya çıkmasını yönetim kurulu başkanının önüne belgelerle koymuştu ve bu belgelere göre, bu rakamlara göre de Beşiktaş yoluna devam etmek istiyor. Tabii ki Trossard transferi 18+2 çok önemli bir rakam. Yani Beşiktaş adına 20 milyon eurolar çok değerli ve önemli bir rakamlar. Hatırlayacak olursan Agbadu transferi yapılmıştı 18 küsür milyon euroya devre arasında. Bir tane böyle çok önemli bir transfer ama ikinci transfer dünya yıldızı transferi bonservissiz almaya çalışıyor Beşiktaş. Lukaku ile görüşüyorlar. Lukaku söylemleri var daha doğrusu ama hani ben Lukaku'nun bu saatten sonra, bu yaştan sonra, bir de geçen seneki vermiş olduğu performanstan sonra Beşiktaş'a çok önemli işler yaratabilir mi? Beşiktaş'ta oyun gücünü çok yukarıya çekebilir mi? O bende biraz soru işareti ama tabii ki Lukaku ismi çok büyük bir isim. Oyunu oraya getirebilirsen, 18'in içinde oynama pozisyonunda getirebilirsen orada çok değerli işler yapabilir. Tabii bu Beşiktaş yönetiminin bileceği iş ama Beşiktaş yavaş yavaş artık yeni transferlerle birlikte doğru işler yapmaya çalışıyor. Özellikle Nübel transferi Beşiktaş'ın son dakika transferi. Yani bitti bitiyor gibi kulübüyle görüşüldü. Çok küçük nüanslar kaldı. Oyuncunun kendisiyle anlaşıldı ama kulübün o nüanslarını halletmeye çalışıyor Beşiktaş ama büyük bir ihtimalle Nübel'de Beşiktaş forması giyerse, ki son 3 senede Stuttgart'ta çok önemli işler yapmış bir kaleci, ayakları çok iyi, hocanın özellikle çok istediği bir transfer, Nübel'de Beşiktaş'a büyük bir katkı sağlayacağını düşünenlerdenim.
1: Peki. Fenerbahçeliyim demiş dinleyicimiz ve Galatasaray'ın şampiyon olma şansını %50 görürken Fenerbahçe'ye %30, Trabzon ve Beşiktaş'a %10'ar ihtimal vermiş. Ama yani Beşiktaş bu oyuncularla giderse, Trossard bitti diyorsun, önemli haberle geliyor. Radyo gol frekanslarında Emre Eren'in aktarmış olduğu detay bu. Yani haber bu. İşte Vlahovic anılıyor, Nübel anılıyor, birçok isim var. Beşiktaş da böyle giderse yarışın içinde olacak diyorum ben Emre Eren.
0: Beşiktaş'ın zaten bugüne kadar yarışın içinde

0: olmaması çok ciddi bir problem. Yani Beşiktaş'ın forması her zaman bu yarışın içinde olur. Hangi oyuncuyla çıkarsa çıksın ama bir türlü 4 yılda işte 4 başkanın değişmesi, 12 tane teknik direktörün değişmesi, her teknik direktörün kendi kafasına göre transferleri Beşiktaş'ı maalesef bu noktaya getirdi. Ama bundan sonra bence Önder Özen ve squad ekibiyle birlikte Beşiktaş çok doğru bir yol izlemeli. Yani Trabzonspor örneğini çok net bir şekilde göz önünde bulundurması lazım. Galatasaray örneğini çok net bir şekilde göz önünde bulundurması lazım. Çünkü Galatasaray ile Trabzon'un bu başarısını gördüğümüz zaman bu tamamıyla scouting başarısı diye adlandırabiliyoruz. Çünkü scouting'in hem Okan Buruk'la hem Dursun Özbek'le fikir alışverişini görebiliyoruz. Trabzonspor tarafına döndüğümüz zaman çok doğru bir scouting'in kurulduğunu, çok ciddi maç izlediklerini ve Ertuğrul Doğan ve Fatih Tekke ile birlikte bir oluşum içerisine girdiklerini de görebiliyoruz. Ki baktığımız zaman Trabzonspor bu yıl özelinde transfere en erken başlayan kulüplerimizden biri. Hatta bugün açıklanacak transferle birlikte yaklaşık 8 olacak değil mi transfer? Hı-hı. Cabral gibi bir oyuncu alındı mesela. Ya bu scouting başarısıdır. Yani scoutingler bu oyuncuyu izlediler. Teknik direktöre getirdiler. Teknik direktör bu oyuncuyu izledi. Başkan da hemfikir oldu ve bu oyuncuyu aldılar. Şimdi bu oyuncuyu 7 milyon euroya alıyorsun. Dünya Kupası öncesi bu oyuncunun şu gün fiyatı 35 milyon euro oldu. Sevgili Berk. İşte bu transfer başarısı, bu scouting başarısı. Ya oynamış olduğu futbola baktığımız zaman Dünya Kupası sonrasına bıraksalardı bu transferi bence çok ciddi zarara düşmüştü Trabzonspor. Bu oyuncuyu da alamazdı. Mesela Trabzonspor'dan şöyle bir örnek vermek istiyorum. Yani bunu gerçekten kulüpler doğru bir şekilde götürebilirlerse çok doğru işler yaparlar. Pina, Vivu, Batagov, Cabral. Bu dördünün bonservis bedeli 17,5 milyon euro. Dördüne harcanan para. Ve bunlara birer milyon euro maaş, 21,5 milyon euro maaş Trabzonspor takımına bir maliyeti var bu dörtlünün. Ama döndüğümüz zaman Beşiktaş'ta bir akbudu 21,5 milyon euro. Anlatabiliyor muyum? Hem bonservis hem aldığı para. Yani burada planlama doğru yapılabilirse, burada scouting hem teknik heyetle hem yönetimle iç içe girerse, burada izlenen oyuncular da an be an ortaya çıkıp bunlar paylaşılırsa önümüzdeki yıllarda da Beşiktaş aynı başarıya kavuşabilecek bir potansiyel yaratabilir. Ya o yüzden hem yönetim kurulunun hem başkanın hem Önder Özen'in hem de Vincenzo Italiano'nun bu sene işinin kolay olduğunu düşünmüyorum ama biraz uykusuz geceler olacak. Biraz daha mücadele ortaya konulacak. Beşiktaş layık olduğu yere geleceğini düşünüyorum sevgili Berk.
1: Beşiktaş'ta kaleci transferinde durum ne? Onu da sorabilir misin son olarak demiş.
0: Sorduk zaten, konuştuk. Sorduğunu söyledik. Güven gitmek üzere. O da eli kulağında. Bugün yarın açıklanacak Güven.
1: Peki gitme ihtimali olan isimleri böyle biraz da unuttuğumuz var mı yok mu diye düşünüp konuşsak.
0: Valla ben bir şey söyleyeyim mi? Yani ben dünkü maçı izledikten sonra geçen seneyi de ortaya koyduktan sonra yani kafamda bir kadro yapılanmasını ortaya koyduğum zaman Endidi'nin, Kendi'nin ve Raşistan'ın satılması gerektiğini düşünenlerdenim. Onu söyleyeyim. Yani bu oyunculardan ciddi bir rakam elde edilebilir. Bu elde edilebilecek rakamlardan da özellikle Trossard bittikten sonra sağ kenara çok değerli ve önemli bir transfer yapılabilir. Ayrıca bir santrofor yapılabilir ama hani bu oyunculardan bence çıkması Beşiktaş'ın aleyhine bir netice yaratmaz. Ki geçen sene hatırlayacak olursan Endidi çok büyük hayallerle, çok büyük ümitlerle Beşiktaş takımına kazandırılmıştı ama gel gelelim baktığımız zaman günün sonuna baktığımız zaman hem derbi performanslarına baktığımız zaman hem de özellikle iç saha performanslarına baktığımız zaman hani Beşiktaş'ı bir arpa boyu ileriye doğru götüremedi. Zaten onun için Salih transferi yapıldı. Orada 6-8'de ikiliyi yakalıyorlar. Bir 10 numara, iki kanat oyuncusu ve bir santraforla Beşiktaş doğru bir yere gelir. O Atara'yı da konuşmak istiyorum. Hatta
1: peki,
0: geçen yayında
1: son 2 dakikamız kaldı, o zaman onu da konuşalım.
0: Hatta geçtiğimiz yayında seninle konuşmuştuk galiba bu transferi.
1: Tabii.
0: Ben de bir soru işareti var demiştim bu transferle ilgili. Genç bir oyuncu, atletik özelliği yüksek, özellikle oyunu 3. bölgede oynamaya çalışan ve takıma pozisyon yaratmaya çalışan bir sol bek olarak geldi Beşiktaş takımına ama şöyle de bir durumu var. Şimdi Mourinho sahada Ouattara sol tarafta oynadığı zaman hocanın şöyle bir sistemi var. Hoca ön tarafta baskıyı çok seven, özellikle 2 tane bekini karşı yarı alana çıkartabilen bir özelliği var. İşte burada Beşiktaş topu kaybettiği zaman bu iki bekin arkasından ciddi problem yaşar mıyız? Beşiktaş'ın zaten en büyük SOS verecek durumu bence bu olacak. Çünkü ön tarafta baskıyı doğru yaparsınız, 3. bölgeye oyunu yağarsınız, dönen topların tamamını kazanırsınız ve atak başlangıcı yaparsınız. Fakat burada kaybedeceğiniz toplar işte o iki bekin arkasına geçecek özellikle atletik özellikteki oyuncuların bayağı bir Beşiktaş'ı zora sokacağını da söylemek lazım. Tabii ki hoca ile ilgili, hocayı da çok iyi tanıyoruz. Özellikle Fiorentina geçmişi ve ondan sonra Bologna'da oynatmış olduğu sistem belliydi. Mesela Bologna'da ben bir Inter maçını izlemiştim. Ben alan baskısı yapıyordu mesela Bologna. Yani hiçbir zaman oyunu ikinci bölgede ya da birinci bölgede kabul etmedi. Yani hocanın karakterist özelliklerine de çok uygun ön tarafta oyun oynamak. Ama bu ön tarafta oyunu doğru oyuncularla oynarsın sevgili Berk. Doğru oyuncuları getirirsen, doğru bir sinerji yaratabilirsen, takım birlikteliğinde de oyunculara bir şeyler verebilirsen, o zaman evet dediği gibi hocanın bence artıları çok ön plana çıkacak. Ama tabii ki şu anda hocanın çok artılarını konuşmaktansa biraz bekleme taraftarıyım. Özellikle Midland maçında bir oyunu görmemiz lazım. Bir oyuncu potansiyelini görmemiz lazım. Sonra da lige doğru yavaş yavaş fikirlerimiz oluşacaktır.
1: Peki. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Beşiktaşlılar merak etmesin. Ciddi şekilde iyi transferler yapılacak. Sayın Başkan da bu transferlerin arkasına imza atacak. Beşiktaş layık olduğu yere, istediğimiz yere en kısa zamanda ulaşacağını düşünüyorum. Görüşmek dileğiyle, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol. Emre Eren'le konuştuk ve Aspor yorumcularından Emre Eren'le Beşiktaş'ı detaylandırdık. Trabzonspor'a da değindiğimiz bölümler oldu. Teşekkür ederim mesajımı okuduğunuz için demiş. Ne demek? Biz teşekkür ederiz bizlerle birlikte olduğunuz için. Gelen mesajlarda şöyle bir baktığımda Uğurcan en formda kaleci olduğunu milli maçta gördük demiş. Fenerbahçeli bir dinleyicimiz Hakan Aktaş. Devam ediyoruz mesajları okumaya ve konuları konuşmaya. Aslında devam ediyoruz derken bakın ben dürüst olayım. Devam ediyoruz yine böyle birbirimize düşmeye, birbirimize düşme eğilimli mesajlara. Milli takım elenmiş, ne durumlar atlatmış, işte ne umutla gittiğimiz yerden nasıl dönmüş. Ama biz hala bu mesajları yazmaya, bunları konuşmaya devam ediyoruz diyecekken, hadi dedim uzatmayayım lafı toparlayayım. Devam ediyoruz mesajları okumaya dedim az önce, bak onu söyleyeyim. Yani hani ya boş ver işte, buna da takılma, buna da sinirlenme deyip geçemiyorum, maalesef geçemiyorum. Fenerbahçe'nin milli takımdaki bir Galatasaraylı oyuncuyu, Galatasaraylı'nın aynı şekilde milli takımdaki bir Fenerbahçeli oyuncuyu hani samimi duygularla değil, samimi duygularla eleştirirsin. Ya işte öne sürdüğün şeyler vardır, detaylar vardır, inandırırsın, ayrı konu. Ama gördük zaten en formda kaleciyi, gördük zaten işte İsmail Yüksek'i, gördük zaten işte Uğurcan'ı gibi gibi şeyler böyle biraz da bunu düşündürüyor. Az önce cümlelerimi kurduğum noktayı da böyle düzeltmiş, asıl düşüncemi söylemiş olayım size, öyle tamamlayayım. Erkan Bey'e sorar mısınız demiş, Girassi'yi Watkins yerine. Bunu bir kere daha görmüştük. Gürkan Bey'in mesajı yeniden gelmiş, okunmadı olarak işaretlenmiş önümde. Peki, okumuştuk. Teşekkür ediyorum Rıdvan Bey'e. Teşekkür ediyorum İsmail Bey. İsmail Bey mesajınızı okuyamamışım ve onun için teşekkür edeyim. Cihat Kır, aynı şekilde mesajınız için teşekkürlerimi ileteyim. Yakup Bey'in mesajı gelmiş. Yakup Bey'e teşekkürlerimizi iletelim ve haber masasının sonuna geldik. Az sonra Kim Ne Dedi formatında önce L1 Üçgen'de, L1 Üçgen YouTube kanalında Ufuk Ankaracan'ın anlatımıyla Fenerbahçe'nin yeni transferi Aki'yi dinleyeceksiniz. Sonrasında Digi Futbol'da Ali Naci Küçük'ün Galatasaray gündemine ilişkin aktardıklarını dinleyeceksiniz. Hemen ardından yine Kim Ne Dedi formatı, Fatih Terim'in bu haftaki açıklamaları, bu haftaki o 4. bölümdü yanlış hatırlamıyorsam, bu haftaki o YouTube kanalında, kendi YouTube kanalında aktardıkları sizlerle birlikte olacak. Fatih Terim'in o açıklamalarını da Kim Ne Dedi formatı ile beraber sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Radyo Gol frekansında 4. bölüm, evet doğru, şimdi teyit ettim. Orada son 16 penaltılar, işte altyapı, birçok konuya değindi. Zirvede rüzgar sert eserdi, oranın ana başlığı, oranın başlığı, Fatih Terim'in açıklamalarının başlığı. Hemen ardından tabi haber masası programımızın tekrarını gece boyunca da dinleyebileceksiniz. Bugün özelinde Kim Ne Dedi formatı ve haber masası sizlerle birlikte olacak. Yarın sabaha dek, yarın görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Berk Sayar'da haber masası sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
3: Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
4: Merhabalar.
3: Dünya Kupası serimizin 4. bölümünde birlikteyiz. Son 32 turu hocam geride kaldı. 16

0: maç izledik. Birçok drama yaşandı. Son dakika golleri fazlasıyla öne çıktı. Sürprizler oldu. Büyük takımlar elendi. Seri penaltı vuruşları, geri dönüşler, son dakikada iptal edilen goller. Her biri diğerinden daha duygusal sonuçları olan eşleşmeler. Ama bu sabaha karşı neredeyse Dünya Kupası tarihinin en büyük
1: Sürprizi
0: sürprizlerinden, belki de
1: olacaktı.
0: en büyük sürprizi yaşanıyordu. Hangi maç favorinizdi sizin?
1: Açıkçası her maçta birbirinden daha hareketli ve enteresan geçti. Hep söylediğimiz bir cümle de bence kendini tekrardan buldu. Her maçın kendine ait bir hikayesi var. Şimdi Brezilya, Japonya'ya bakıyoruz. Uzatma dakikalarında sonuçlanıyor. Almanya'ya bakıyoruz Paraguay'la. Almanya eleniyor. Orada belki bir sürpriz var diyebiliriz ama Hollanda Fas için aynı şeyi söyleyemeyiz. Çünkü Fas'ı daha evvel de söylemiştim. Fas iyi bir takım. Nereye kadar gider bilmiyorum ama ona pek sürpriz diyemem. Açıkçası ilk günden beri Meksika'ya da dikkat edilmesi gereken bir takım olarak bakıyorum. Ve tabii İngiltere'yle de eşleştiler. Tarihi statlarında oynayacaklar Azteca'da. İngilizler için de 1986 için bir nostalji olabilir. Onlar da belki o revanşı alırız düşüncesi
0: Kötü
1: güle.
0: anıları silmek için bir fırsat olabilir.
1: Belki de ama agresif ve iyi pas yapan, oyunun iki tarafında iyi oynayan bir Meksika gördük şimdiye kadar. Kendi seyircisi önünde küçük de olsa bir avantajı olacaktır.
0: Hiç gol yemediler hocam.
1: O
0: Dört
1: da ayrı bir
0: maçta.
1: şey. Yani o maç benim için çok dikkat çekici maçlardan biri olacak eşleşmelerde. Açıkçası burada en büyük sürpriz tabii olsaydı Yeşilburun olacaktı. Düşünebiliyor musunuz? Dışarıda yaşayan kendi vatandaşları kendim adasında yaşayandan daha fazla. 500 binden az belki o kadar nüfusları var. Dışarıda yaşayan Yeşilburunlular 500 binden daha fazla yurt dışındakiler. Dolayısıyla bizim Rodriguez de oralı
0: Evet,
1: biliyorsunuz.
0: geri.
1: Geri Rodriguez. O da girebilirdi, yedek soyunmuştu. Aile ve veya kültür bağlarını dünyada araştırıyorlar. Yani mesela Britanya adalarındaki
0: İrlandalı stoper hocam.
1: İrlandalı stoper babası oralı. Nitekim oradan onun da hikayesi ayrı. Bir gün belki gireriz ona da. Bu bağlantıları bulmaya çalışıyorlar dünyada. Bayağı kafa tuttular. Messi'li neredeyse turnuvanın favorilerinin en önemli öne çıkanı. Son dünya şampiyonunu hiç bir saniye onlardan aşağı kalır bir mücadele örneği vermediler. Çok da iyi oynadılar. İki de gol attılar.
0: Kalecileri yine çok iyi bir maç çıkardı bu arada.
1: Kalecileri yine çok iyi bir maç çıkarttı. Yani sadece buna saygı duymak gerekir. Galip sayılır bu yolda mağlup gibi
0: Hikayesi.
1: bir hikaye.
0: Bir Arjantin tarafından değerlendirmek ister misiniz hocam?
1: Ben onu şöyle düşünüyorum. Nasıl olsa ederiz, nasıl olsa geçeriz.
0: Çünkü maçtan önce hocam bu düşüncenizi destekleyecek Scaloni'ye Messi'yi kaç dakika oynatacağına dair sorular geldi. Mesela bir eleme maçı öncesi Dünya Kupası eleme maçı öncesi bana biraz garip gelmişti. Ve maç içinde de bunu hissettirdiler bence
1: Evet
0: biraz.
1: evet yani Arjantin başlayışı, oyunun devam
0: Bir de öne
1: edişi
0: geçişi hocam.
1: efendim?
0: Bir de öne geçtiler erken.
1: Evet ama belli ki mental olarak en iyi kura bize çıktı. Nasıl olsa Yeşilburnu geçeriz düşüncesi herkes de hakimdi. Bu da bir başka maça hazırlanmaları esnasındaki o mental konsantrasyonu, o disiplini, o mücadeleyi, hırsı göstertmedi maalesef. Şimdi böyle, bu tip maçları hep oynadık. En zor olan şudur. Hakikaten böyle ya bir rahatsınızdır. Ama bu rahatlık oyun başladıktan sonra bir paniğe dönüşür. Hele bir gol yerseniz o zaman ya böyle kolay değilmiş düşüncesini sahanın içerisinde aşabilmek çok kolay değil. Bu sefer oyuncu tepki vermeye başlar. Yani aşırı sertlik, itiraz, bundan dolayı sarı kart veya kırmızı kart görüp maçı çok kolay geçecek normal şartlarda. Eğer her maça hazırlandığı gibi hazırlanıp mental olarak ben bunu nasıl geçerim duygusundan uzaklaşsa basit ve rahat geçecek bir maçı kaos haline dönüştürebilir. Çoğu maçta da bu sıkıntılı bitmiştir sonuçta.
0: İkinci yarıdaki Lisandro Martinez golüne kadar hocam, Messi'nin sahada olduğu dakikalarda sadece Messi gol atmıştı Arjantin'de.
1: Evet.
0: Bir saygıyla bağımlılık arasında bir dengesizlik oluştu mu acaba Arjantin'de? Çok
1: Suat,
0: bağımlı gibi oynamaya mı başladılar Messi'ye?
1: şimdi Messi'nin olduğu yerde bağımlılık olmaması mümkün değil. Yani Bakınız bazen 1 metre yanındaki Messi açılmışsa ona

0: gösteriyor. Halbuki Messi atak pozisyonda değil, rakip defansın önünde değil. Sadece yanında yarım metre bir metre ve arıyorlar Messi'yi. Tabii bu büyük bir güvence ama tabii bazen de yanlış seçim olabilir. Etki altında kalıp diğer seçeneği kullanmayıp o tarafa kullanabilir ama belki bu maç için bunları söyleyebiliriz. Genel olarak Messi'nin bağımlılık yapması kadar doğal bir şey yok.
1: İleriki maçlar için belki de bir mesaj oldu onların.
0: Tabii ki. Buradan doğru dersler çıkaracaktır Arjantin, inanıyorum.
1: Arjantin hocam Yeşilburnu geçerek Mısır'la eşleşti. Mısır'da penaltılarla Avustralya'ya geçmişti. Aslında son 32 turu çok yüksek iki penaltı vuruşu, duygusal anlamda iki penaltı seri penaltı vuruşuyla başladı hocam, vuruşlarıyla. Aynı gece hem Almanya elendi hem Hollanda elendi ve bu yıllardır aslında süre gelen penaltı vuruşlarına yeni bir düzenleme getirilmeli mi tartışması da su yüzüne çıktı.
0: Şimdi her biten penaltılı elenen veya biten maçlardan sonra bir takım yeni kural teklifleri geliyor. Açıkçası baktım, okudum, bana hiç mantıklı gelmedi. Çok saçma geldi. Zorlama geldi. Şimdi bir tanesi diyor ki gol atıncaya kadar oynasınlar. Şimdi bu mahalle arasında top oynamıyorsunuz.
1: Amerikan kültüründe tabii
0: Eyvallah.
1: hocam
0: Bir
1: olunca.
0: tanesi diyor ki 18'in üzerinden şutlar çekilsin. Öteki diyor ki penaltılar bilmem başka.
1: Önce penaltı kullanılsın sonra
0: Sonra oyun
1: oynanırız.
0: devam etsin. Şimdi bunlar saçma artık. Hani bazısı şaka yollu gibi geldi bana ama bazı ciddi eleştirenler de var. Açıkçası şu konmuş kural yapılabilecek en iyi kural. Şöyle ki eğer bir şey yapılacaksa bence 2-15 oynanacağına acaba tek 20 mi oynanmalı? Çünkü 60'ar 70'er maç oynanmış bir liglerden gelen takımlar, ülkeler, oyuncular, hocalar veyahut yöneticiler, hakemler aynı zamanda. Bu yorgun dima, yorgun vücutla beraber en iyisini vermeye çalışan ülkeler. Şimdi o sıcakta 1.90 oynuyor, uzatmalarla yüzden aşağı biten yok neredeyse. Peki bir de 15'er dakika acaba bu beni ancak düşündürüyor. Ciddi düşünelim ne yapabiliriz ama bence en doğru kural şimdilik bu.
1: Zaten tarihte de çok önemli yeri olan bir kural hocam.
0: Yani hatırlarsanız Amerika'da futbol başladığı zaman hiçbir maç berabere bitmiyordu. Santra'dan 18'e kadar topu sürüp 18'e girmeden
1: Belli bir süre içinde
0: belli
1: atmak
0: bir
1: zorunda.
0: süre içinde atmak zorundasın saniyede. Bir takım illa kazanıyordu. Bu o değil ki bu. Yani 90 oynamış, 15'er oynamış, efendime söyleyeyim, penaltılara gelmiş. Artık burada yine kalecilerin rolü, yine oyuncuların rolü, yine hocaların rolü var.
1: Hocam siz tabii kariyerinizde penaltılarla alakalı çok olumlu da hatıralarınız var.
0: Olumsuz da.
1: Olumsuz da var. Altın gol mesela çok yeniden tartışmaya açıldı. Geri dönmeli mi diye. Altın golle biten bir maçınız olmadı ama bitebilecek bir maçınız oldu.
0: Oldu. Oldu.
1: 17 Mayıs 2000'de.
0: 17 Mayıs'ta oldu. Olabilirdi yani daha
1: Olabilirdi.
0: doğrusu. Şimdi açıkçası altın gole çok uzak değilim. Yani hiç olmasa 30 oynamaz.
1: Olduğu anda değil mi?
0: Ondan olduğu anda ne kadar kâr ettiyseniz diye düşünüyorum ben. Ama ben sadece 15-15'ten ziyade bir 20 mi düşünmesi lazım diye
1: Onu
0: geliyor.
1: blok halinde bir 20 mi düşünüyorsunuz
0: Tek
1: hocam?
0: blok. Bir defa 20.
1: Orada tek kaleye artık kura şansına.
0: Evet,
1: Nasıl penaltı vuruşları yok.
0: penaltı da kura şansı. Biz de 17 Mayıs'ta penaltı bizim seyircimizin olduğu yerde para atışında biz kazandık. Bu genel olarak bir avantaj olarak görülüyor. Doğrudur da. Tabii penaltılar da bu oyun içinde olan bir şey. Kimi hazırlar, kimi hazırlamaz. Ben maçtan bir gün önceki antrenmanda veya 2 gün önceki antrenmanda penaltı atışları yaptıran bir hoca değilim. Benim oradaki dayanağım ya biz penaltılara kalmayı planlıyormuş gibi algılar oyuncu. Çok net. Acaba defans mı oynayacağız, acaba beraberliğe mi oynayacağız? Yani bunu anlatmaktansa ben hiç hani beni tanımalarına rağmen ne niyetli olduğumu bilmelerine rağmen acabalar sıkıntı yaratabilir. Ben bunu böyle ama düşündüm ama tersini düşünen de olur. Nitekim İngiltere'nin hocası Thomas Tuchel demiş ki ben hazırız biz. Maçtan önce öyle bir beyanat
1: Evet.
0: verdi. Penaltılara hazırız.
1: Hocam biraz fazla gündem olmaya başladı gibi geliyor bana penaltılar. Avustralya Mısır maçından önce de çok konuşuldu. Tuchel sizin söylediğinizi destekleyecek şekilde. Yani İngiltere tarih boyunca tabii çok dramatik penaltı vuruşları kaybetti.
0: Evet.
1: İtalya'ya kaybettiler,
0: Evet.
1: Almanya'ya kaybettiler, Portekiz'e, Arjantin'e. Basın toplantısında tabii ilk artık nakavt işte eleme turuna çıkıldığında bu konu oldu. Sordular Tuhel'e de. Biz hazırız dedi. Declan Rice da biz İngiltere milli takım tarihinin en iyi penaltıcılarına sahibiz dedi. Yani bu basın toplantısında maçtan önce konuşulması sizde de tabii çok yakın biri olarak
0: ben yadırgadım açıkçası. Yani eğer şunu demek istedilerse biz maça zaten hazırız ama berabere biterse, olay buraya gelirse penaltılara da hazırız manasında söylemişlerse ona saygı duyarım. Ama direkt kastetmeden maçı penaltılara hazırız demek çok doğru olan bir şey değil. Ama birinci tezim sanki daha doğru gibi geliyor. Yani
1: Tuhel çalışmalar da yaptık dedi hocam zaten.
0: Çalışmalar da yapılabilir.
1: Hocam peki yani hiç penaltı çalışmadık 2000 UEFA Kupası finalinden önce dediniz o zaman da. Yıllar içinde de tekrar edilen bir açıklama sizin tarafınızdan. Penaltılar o noktada yetenekten öte psikolojiyle mi alakalıdır?
0: Şimdi ben bunu derken 4 senelik bir takımın başındayım. Taktik anlayışımızı, sistemimizi ezbere oynuyoruz.
1: Yüzlerce antrenman izlemişsiniz.
0: Binlerce antrenman yapmışız. Oyuncularımı zaten ezberlemişim ben. Mesela Milan maçında ben Ümit'e attırdım penaltıyı. Hiç kimse beklemiyordu. Ama ben onu Ümit takımdan tanıyorum. Ta Afyonspor'dan almışım. Oradan tanıyorum. Ümit Davalay. Şimdi sonuç olarak bildiğim bir şey. Buna rağmen o esnada yani maç bitti, penaltılara kaldık. Geldik penaltıcıları tespit etmeye. O anda da çok güvendiğin bir oyuncu atmayabilir. Kendini iyi hissetmez. Anlatabiliyor muyum? Bu hem psikolojik hem fizyolojik bir olay. Yorgundur, bitiktir fizik olarak. Dönersiniz bu tarafa bakarsınız belki o da kendi savaşını kazanamamıştır kafasındaki. Atayım mı atmayayım mı, kaçırırsam atarsam. Dolayısıyla psikolojik de diyebiliriz, fizyolojik de diyebiliriz. Ama genel olarak kritik bir karardır.
1: Hocam futbolculuk döneminizde büyük bölümünü stoper olarak oynadınız kariyerinizde.
0: Libero diyelim.
1: Libero olarak oynadınız. Ama çok da penaltı kullanan bir liberoydunuz. Evet, evet. Yani o kale küçülür mü hocam gerçekten gittikçe?
0: Vallahi küçülür. Küçülür. Atan için çok kolay bir şey değildir. Çünkü karar size kalmış. Ben onun için hep derim ki yani muhakkak ki kalecinin kurtarması çok önemlidir ama atan oyuncu da 7.32'ye atamıyorsa kaçıran da budur yani. Anlatabiliyor muyum? Ve çeşitli kurallar da geldi. Çizgiye basmadan daha önce çıkamazsın, içeri gidemezsin, ne bileyim bir sürü.
1: Direğe dokunmama.
0: Eyvallah. Dolayısıyla yani penaltı başlı başına bir sorumluluktur, önemli sorumluluktur. Bana kalırsa şöyle bir penaltıyla ilgili bir düşüncem var. 1-0 kazandınız penaltıyla, ertesi gün gazeteler bile penaltıdan attığı golle kazandı der. Halbuki çok zordur. İki arkadaş konuşur. O ona kızdıracak ya. Ona der ki ya penaltıdan attınız zaten. Ben diyorum ki penaltıda aldığınız sorumlulukla penaltıyı attığınızdaki bedel çok eşit değil.
1: Hocam Avustralya Mısır maçında 18 yaşında stoper attı penaltıyı mesela. Ki sorumluluk kısmında gelmişken konu oraya söyleyeyim. Evet. Almanya'da hocam, Almanya Paraguay'a elenirken 5. penaltılar bitti. Biliyorsunuz hani orada da biraz daha doğaçlamaya geçiliyor tabii 6. 7. penaltıda. Takım kaptanı Kimmich Goretzka'ya
0: soruyor
1: atar mısın diye. Hayır diyor. Bir daha gidiyor. Soruyor atar mısın diye. 3 ya da 4 defa bildiğim kadarıyla. Hiçbirinde de olumlu yanıt vermiyor. Hayatında ilk defa Jonathan Tah sonra dışarı atıyor.
0: Hiçbir şey diyemezsiniz. Mesela biz 17 Mayıs'ta elbette ki teknik heyetimle beraber kafamızdaki 7-8 kişi var zaten kafadan. Çünkü niye 7-8 kişi var? Her an bir tanesi hocam ben iyi değilim diyebilir. Böyle bir iş bu. Ergün birinci attı.
1: Daha önce hiç penaltı atmamıştı.
0: Peki Hacı atılmasaydı? Şimdi ben soruyorum. Hacı atılmasa penaltı atmayacak mıydı? Adam frikiyi penaltı gibi atıyor. Tabii ki atacak.
1: Hocam Hacı'nın atıldığı an?
0: Ben görmedim önce. Ben kulübeye döndüm bir değişiklik için. Konuşuyordum. Birdenbire hocalar, oyuncular bir yere dikkat kesilince, benim gözümden ayrılınca anladım bir şey olduğunu. Yani bu ne kadar saniye döndüm. Bu arada içimden Allah'ım inşallah bir yanlış mı derken kırmızı kartı gördüm. O zaman da bekleyin dedim. Başka bir formüle geçtik.
1: Ahmet Yıldırım'la Hasan Şaş'ı
0: aldım. 4-4-1'e geçtik. Mecburduk öyle yapmaya. O günkü benim anlayışımla, oyunu okuduğum kadarıyla. Doğru da durdu ama penaltıya gelecek oldu. Hacı atacaktı.
1: Peki hocam en iyi penaltıcı kaçıncı sırada olmalıdır?
0: Şimdi ben en sonuncu atardım oynarken takımın penaltıcısı olduğum için. Bazen birinci başlatırsınız bazen beşinci attırırsınız. Böyle bir kayda yok ama genel olarak biz de iyi başlamak isteriz.
1: Son yıllarda oraya dönüldü biraz.
0: Bunu da konuşalım.

0: Rus oyuncularla ben hazırım der oyuncu. Bunlar çok önemli sinyallerdir, mesajlardır. Anlatabiliyor muyum? Antat kalmanız gerekir. Ben sana emrediyorum, bunu gidip atacaksın. Öyle bir şey yok. Özgürdür burada, özgür olmalıdır. Nasıl sahada ben birçok oyuncuya özgürlük bazı konularda veriyorsam, burada da özgürdür. Kızmam, darılmam, alınmam. Çünkü hazır değilse adam niye atsın? Şimdi orada mesela herkes merak etti. Beşinci
1: Beşinci
0: kimdi?
1: penaltı.
0: Beşinci kapı neydi? O atacaktı. Ona kısmet olmadı, gelmedi.
1: Popescu ile bitti.
0: Popescu'yla bitti. Yani şimdi dünyanın en iyi penaltıcısı dediğiniz kişi istatistik olarak penaltıları en fazla gole çekebilen kişidir. O manaya çıkar. O bile kaçırır. Olur. Hiç aklınızda var mı Allah aşkına? İkiliyorsunuz topa vurmayı. Yani destek ayağınıza çarpıyor. Gitmeden top. Ayak içinizden kendi ayağınızın isabetini buluyorsunuz kayarken. Şimdi
1: Destek ayağıyla.
0: destek ayağıyla ikiliyorsunuz. Ya aklınızda var mı? Hiç yok. Yani olmayacak şeyler gördük penaltılarda biz. İki direğe çarpıp kalecinin eline gelenler. Orası bambaşka bir yer. Yani orada mesela ben son penaltıyı attım kupada. 16-17 tane attık birbirimize. Gençlerbirliği bizi eledi. Beşiktaş Ali Sami Yen'de bize
1: Türkiye Kupası finaline
0: Türkiye Kupası'nı
1: 98.
0: aldı. Ama biz de gittik. En doğru yerde o kupayı aldık. Allah'a şükür. Ve de 4'te 4 yaparak aldık. Ben bu listeyi çok açıkça söylüyorum net olarak. Ben bu listeyi ilan etsem taraftara sorsak %50'yi geçmez.
1: Bu niye atar denir değil mi hocam?
0: Zaten bu atmaz. Aa, solak olmaz. İşte hayatında atmamış. Bu dışarı atar.
1: Ben çok şaşırdım, hatırlıyorum hocam. Ergin Pembe topun başına
0: Ama
1: geldi.
0: zaten şaşırtırım ben genel olarak.
1: Hala da devam ediyorsun.
0: Yani oyuncu değiştirmede de bu vardır. Diyorum ya işte tanısı konulmamış
1: Evet.
0: hastalık diye.
1: Belçika maçında hocam mesela Senegal maçında bir anda çok önemli iki değişiklik yaptı ve maçı aldı.
0: Evet.
1: 2-0 geridelerdi.
0: Evet.
1: 3-2 kazandılar.
0: Evet.
1: Hatta konuştuk Milan maçını. Ona bir
0: Bugün
1: benzetebiliriz.
0: modern futbolda artık antrenör dokunması diye, teknik adam dokunması diye bir şey var. Zaten hep vardı, olmalıydı da zaten. Yani saha kenarındaki o dokunma işi, o olayı kavrama işi, oyunu okuma işi çok daha büyük ve ciddi seviyeye geldi. Soyunma odası artı saha kenarı. Yani bir antrenör dokunuşu istiyor bazen. Çoğu zaman isterdi ama bazı kritik hallerde artık %100 istiyor. Nitekim bazı genç arkadaşlarımdan maçları anlatırken çok da bilgililer, çok da beğeniyorum gençleri. Onlara olan sevgimi de bilirsin. Daha çok hoşuma gidiyor. Bu bir antrenör takımı diyor, teknik adam takımı filan. Tabir de demek istiyor ki yani bu dokunuyor diye istiyor
1: Bu
0: bazen.
1: turnuvada var mı hocam teknik direktör
0: Var var.
1: takımları?
0: Var tabii.
1: Paraguay, Amerika
0: Var
1: Birleşik
0: var
1: Devletleri
0: tabii
1: çok
0: var.
1: konuştuk.
0: Var var tabii. Var tabii olmaz mı? Yani
1: Pochettino'yu çok
0: antrenörlük
1: konuştuk.
0: Pochettino mesela bundan evvel belki çok başarılı işler yapmamış olabilir ama Amerika'ya dokunduğu çok açık.
1: Paraguay'da Alfaro'nun hocam direktör
0: Aynen.
1: olarak.
0: Aynen. Yeşil burun. Yani
1: Boavista.
0: bugün tabii ki.
1: Euro 2008'de de penaltılarda bir ilk atma tartışması takım içinde.
0: Evet.
1: Sonra siz Arda Turan'a,
0: Arda'ya
1: hatta
0: verdim.
1: Arda diyor,
0: Evet.
1: Arda
0: Hocam ben
1: hocam.
0: atarım dedi.
1: Orada oyuncuyu tanımak da çok önemli değil mi hocam?
0: Tanımak artı olayın sinir tarafını, ciddiyet tarafını da kaldırmak lazım. Yani atamazsan yandık olayından atamazsan atamazsın daha. Dört tane vara döndürmeli iş. Yani rahat göndermelisiniz. Rahat olmalı. Penaltı rahat insanların yeri. Yani en sonunda rahat olacaksınız. Mesela biz 3 defa oyun kesildi. 3 saat bir Trabzonspor finali oynadık şeyde. Mithatpaşa'da o zamanki adıyla şimdiki Tüpraş stadında elektrikler kesildi yani. Işıklar gitti diyelim daha doğru. Penaltılara kaldık. Son penaltıcı bendim. 9 tane güzel penaltı atıldı. 9 tane. Hepsi de çok güzel. Kaçıran Hüseyin de güzel attı. Nihat abi ters tarafa gitti. Allah rahmet eylesin. Hüseyin o bir taraftan dışarı attı. Şimdi geldim ben Şenol'la karşı karşıya. Milli takımdan arkadaşız.
1: Her şeyinizi biliyor.
0: Penaltı çalışmalarında da Şenol'la beraberiz milli takımlarda. O zaman çalıştırırlardı bizi. Galatasaray'da da ben atıyorum, milli takımda da ben atıyorum. Dedim kendi içimden Şenol biliyor bir yere keseceğimi. Yan filelerden birine. Plase. Sonra dedim ki ya biliyor ben geleyim vurayım topa. Böyle bir kafamdan yürürken santradan öyle bir takım şeyler geçiyor insanın. Sonra vazgeçtim. Nitekim Şenol uzandı ama ben kesmiş bulundum. Yoksa uzandı Şenol.

0: Hani
1: o fikir değiştirme oluyor yani değil mi hocam?
0: Olur, olur. Futbolcuda olur. O anki haleti ruhiyesi, o anki psikolojik durumu, maçı nasıl oynadığı. Bazısı geliyor diyor ki ben atmak istiyorum. Çünkü maçı çok iyi oynadı. O güven var onda. O istek de var. Buyur dersiniz.
1: Arda Turan hocam orada...
0: Arda hiç penaltıcılarda yoktu biliyorsunuz.
1: Zaten hocam yürürken o da şöyle diyor. Ben burada bir panenka atayım diyor. Yürürken ayağa takıyor.
0: O onun bölümü. Ben izni verdikten sonraki bölümü. Geç birinci at dedikten sonra. Kötü bir penaltı. Yani,
1: öyle diyor zaten.
0: Ama yani, en iyi vuruş gol olan vuruştur.
1: Oraya gelecektim.
0: O da iyi penaltı demektir.
1: Oraya gelecektim.
0: İyi başlangıç demektir.
1: En iyi vuruş gol alan olduğu için
0: de
1: çok iyi.
0: Geldi sarıldı anlattı. Başladı anlattı.
1: Yani çok iyi penaltıcı oldu yani.
0: Mesela top geçsin çizgiyi.
1: Evet.
0: Ya amorti vermiyorlar.
1: Koltuğun altından o kadar kötü vurdu ki hocam koltuğun altından girdi.
0: Hayır amorti de vermiyorlar.
1: Evet. Çok güzel kullandınız. Buyurun.
0: Müthiş gol attın penaltıda yok öyle bir şey. Gol.
1: Bu kaleciler üzerinden tabii Dünya Kupası ile birleştirince hocam 94'te işte kimler kaçırıyor dediğinizde Roberto Baggio akla geliyor tabii. 98'de yani orada kalede olan Taffarel 98 Dünya Kupası'ndan önce transferini bitirdiniz.
0: Evet. Fransa'ya gittim ben yaz tatilinde. Dünya Kupası'nı seyretmeye Galatasaray teknik direktörüydüm. İkinci şampiyonluktan sonra mı? Evet. Eşimle gittim, Fuller'le gittim. Ve Carlos Alberto Pereira'yı aradım. Çok önemli bir isimdi. Fenerbahçe'de antrenörlük yaptığı zaman, teknik adamlık yaptığı zaman güzel bir dostluğumuz oluşmuştu. Nasılsın, iyi misin, başarılar diliyorum, şudur budur derken. Ya dedim ki böyle böyle bir kaleciye ihtiyacımız var. Ben Taffarel için bana... Bir fikir verebilir misin? En iyi sen tanısın. Çünkü ben ona çok güvenirdim. Brezilya'da olduğu zaman da zaman zaman telefonlarla konuşurduk. Bazen de UEFA toplantılarında beraber olurduk. Çok değerli, çok önemli bir hem insan hem hocadır. Buradan ona selam olsun, saygılarımla. Dedi bana ki Fatih müthiş bir karakterdir. Bana çok güzel şeyler söyledi. Ben de döndüm, yönetimimizi aradım. Tamam hoca dediler, harekete geçiyoruz. Lütfen geçelim dedim. Şöyle bir örnek vereyim. Sormadın, yeri de değil ama bazı anekdotlar anlatmak lazım. Uçaktan inişi bizim antrenmanımızdan sonraya denk geldi. Koşa koşa yetişmiş. Merdivenlerden indi. En yakında ki 5'e 2'ye geç dedim ben. İşte hoş geldin, 5 geldin. İçeride iki tane genç var, ikili. İkisinden birine çıkın dedi. Şimdi herkes bir durdu. 7 kişi de.
1: Dünya Kupası finalinden geliyor.
0: Adam Dünya Kupası Paris'ten geliyor. Final oynamış. Dünya Kupası'ndan geliyor. Ortadaki gence diyor ki çık. Ben ortaya geçeceğim.
1: Her antrenmandan sonra kendi toplar hocam.
0: Taffarel'in birinci girişi bu. Bütün herkese örnek olsun. Mütevazılığı, çalışması, hayatında ailesi var. Dini var ve futbolu var. Olağanüstü pozitif. Türkiye'ye bu degajı da getiren. Fazla yerde gezmeyen. Kalecinin ayakta kalanı makbuldur diyelim oyuncunun da.
1: Size de artı bir olan oyun kurulumunda çoğu zaman. Ki tabii o zamanlar ki, çok
0: tabii ki, tabii ki.
1: Vizyoner bir bakış.
0: Tabii
1: hocam,
0: ki. Oyunu olarak. Kurması için de idealdi. Onu da zaten hep defans oyuncuların bazılarının daha teknikti.
1: Antrenörlük kariyerinde de birlikteydiniz hocam. Bir telefon var o bildiğim kadarıyla
0: ben
1: orada.
0: Ben aradım, eşi Andrea'yı aradım. Anladım. Dedim ki nasılsınız, iyi misiniz? Çok mutlu oldu.
1: Bu tip kararlar için herhalde doğru adres.
0: Doğru adres Andrea'dır. Ondan sonra ne yapıyor, ne ediyor falan derken dedim ki böyle böyle düşünüyorum. Tam zamanıymış bence.
1: Futbolda bırakmıştı.
0: Bırakmıştı,
1: haliyle.
0: Tam zamanıymış. O yüzden timingimiz doğruymuş. Kaleci çok önemli tabii. Yani santrafor nasıl atmasını bekliyorsak kaleciden de yememesini bekliyoruz. Dolayısıyla bugünün futbolunda, modern futbolda neredeyse önündeki oyuncular kadar topu oyuna sokabilmeli, uzun degajları zamanında atabilmeli, geçiş hücumlarına isabetli uzun topu kullanabilmeli ve takım kaptanı gibi geriden yönetmeli. Çünkü en geriden oyunu en iyi gören oyuncu kalecidir. Bütün sahayı görüyor. Dolayısıyla bunların hepsi Taffarel'de var. Yaptığı kurtarışta hala hafızalarda 17 Mayıs'taki. Evet. Selamlar olsun buradan.
1: Brezilya'da hocam enteresan. Vinicius Junior sizin özel favorinizdi. Hatta geçtiğimiz hafta torununuz Yaman'la, Yaman sizden çok rica etti. Bir ilk 11 yapar mısınız? Siz de Vinicius koydunuz.
0: Bir özel oyuncu
1: hatta,
0: tabii.
1: Hatta özür dilerim hocam. Formsuz dedi Yaman.
0: Ben hayır dedim, kabul etmiyorum. Bu kadar sürat, bu kadar teknik ve bu kadar oyunun içinde. Hatta bazen fazla içinde. Tepkiler, reaksiyonlar, değil mi? Yaşıyor ve bazen de ceza alıyor tabii. Yani sarı kartla veya başka türlü.
1: Zor bir camiada.
0: Tutulması da zor bir adam. Yani sadece defans arkasına koşan değil. Birebir geçen, ters tarafa geçen, iki taraftan geçen, artı olmadığı zaman oradan giden sol beki de ara ve arka toplarıyla da kaleye yaklaştıran bir önemli meziyet. Tabii orada sevindirici inşallah Neymar döner.
1: Hocam Tafarel'den Fernando Muslera'ya geçiyoruz. Bir diğer Galatasaray efsanesi. Hem Tafarel'le olduğu gibi Muslera'yla da çok uzun süre çalıştınız. Çok güzel günlerimiz oldu. Galatasaray'a çok büyük emekleri oldu. Kötü bir turnuva geçirdi. Nando ile ilgili siz neler söylemek istersiniz?
0: Nando tabii maçtan sonraki haleti, rüyesini tahmin edebildim ben. Dolayısıyla mesajlaştık. Bazen sesinizi duymak isterler. Bazen gönül sesinizi duyurmak gereği hissedersiniz. Şimdi baktığımız zaman Nando 40 yaşında. 40 yaşına rağmen ben bu ülkeye hizmet edeceğim demiş. Bu çok onurlu bir davranış. Şimdi milli takımda da zirve, değil mi? Zirvede de rüzgarlar sert eser. Ancak siz rüzgarlar sert estikçe onun kuvvetini, ne kadar yukarıda olduğunuzu anlarsınız. Ama şurada unutulmaması gereken bir şey var ki, futbol bir takım oyunudur. Bir kişiye yüklenmek çok doğru bir şey değil. Çünkü Nando'nun tarihteki yeri tescillendi. Kimse merak etmesin. Bana yazdığı mesaj da çok güzel. Büyük işler başarmış bir adam. Dolayısıyla o kadar çok başarısı var ki o müzenin içerisinde, o kitabın içerisinde. Dolayısıyla bazen böyle şeyler olur. Takım halinde kaybetmiştir Uruguay.
1: Bütün kariyeri boyunca çok büyük emek verdi. Çok da güzel bir miras oluşturdu futbol adına. Bu herhalde hiçbir şekilde büyüklüğünden bir şey eksiltmez.
0: Hatalar onun kahramanlığını etkilemez. Nokta.
1: Hocam biraz daha neşeli bir konuya geçelim. Nando'ya sevgilerimizi, selamlarımızı ilettikten sonra. Az önce 1997 Amerika'da Carlos Pereira ile karşılaştıktan sonra TSD'ye gelmiştik. Ondan önce de Türkiye ile bir milli takımla Kuzey Amerika turunuz var. Tanısı konulmamış hastalık hikayesinden...
0: İlla tahrik ediyorsun.
1: Tanısı konmamış hastalık adınız var hocam orada. Yani Türkiye ile Kanada'ya önce gidiyorsunuz diye hatırlıyorum. Sonrasında Şili'de bir turnuva var. İki kere.
0: Şimdi uluslararası maç yapmanın çok faydalı olduğunu herkes oy birliğiyle karar vermiştir zaten. Ben de oyuncularıma, milli takım, geniş kadroya eşleriyle beraber Kanada'ya 3 maç ve Şili'deki 100. yıl mıydı? 80. yıl mıydı? Öyle bir şey. Yani önemli bir turnuvaya. Paraguay, Şili, Yeni Zelanda ve Türkiye. Bu programı yaptık. Arkadaşlar 1995.
1: Şu anda bütün büyük kulüpler, milli takımlar Uzak Doğu'ya, Avustralya'ya.
0: 1995. 3 tane maç oynadık. Kanada, Honduras. Honduras'ı 1-0, diğerlerini 3-0. Ve 3 maçı kazandık. Geldik Şili'ye. İlk maçımızı Santiago'da oynadık. Paraguay'la 0-0. İki kediye bir yere geçtik. Herhalde okumuş öyle. Bana göre haritada oradan sonra deniz var. Başka bir yer yok gibi duruyor. Bungalovlarda kalıyoruz. Ondan sonra. Güzel bir yer. Efendime söyleyeyim. Gazeteci abilerimiz, arkadaşlarımız da bizle. Yeni Zelanda'yla oynuyoruz. 1-0 geriye düştük. İlk yarı Emre Aşık da atıldı. 10 kişi de kaldık. Allah rahmet eylesin. Turgay abi, Turgay Şeren'in sınıf arkadaşıydı. Büyükelçi Santiago'nun. Bize bir davet verdi. Orada sormuştuk. Kaç kişi var diye. 7 kişi demişti.
1: 7 Türk.
0: Evet. Tam oyun oynanıyor falan, bir ses. Hocam oyuncu değiştirsene. Doğru mu duydum? Dedim ki kulağı çınlasın Rasim Kavala.

0: ara yardımcımdı. Daha doğrusu birlikte çalıştığım arkadaşımdı. Milli takım arkadaşım aynı zamanda. Yani futbolcu olarak da. Ya dedim Rasim Hoca ben doğru mu duydum dedim. Hani bakamıyoruz da. Daha doğrusu o görüntüyle karşılaşmak istemiyorum. Dedim ya kendi kafamdan 7'den kaç kişi burada var diyorum. Yine aynı şey ama. Hoca değiştir. Daha devreye girmedik. Bir iki
1: Dünyanın
0: dakika var.
1: neresine
0: Bir iki
1: gidersen
0: dakika
1: gidin.
0: var. Dünyanın neresine gidersin bu var. Rasim Hoca dedim ya bir Türkçe duydum. Doğru mudur dedim. Şöyle Rasim. Vallahi dedi hocam iki kişi var. Allah'ım ya Rabbim. Neyse. Ya dedim ki arkadaş yolda gidiyoruz devre arası. Ya dedim burada da olabilir mi iki kişi ya? Başka bir şey dedim. Neyse. 2-1 kazandık 10 kişiyle. Klasik yine Türk bayrağıyla geliyorlar tabii. Bu sefer biz çöktük. Her bir şeyde. Ya dedim oğlum. Ya sizin başka bir lafınız yok mu ya? Oradan. Ya bu mudur? Türkiye'de bir şey de hoca değiştir dakika daha 40 küsür.
1: Kırmızı
0: 41.
1: kartta gelince belki önlem almanızı,
0: Efendim?
1: kırmızı kart olunca önlem almanızı istemiş olabilirler hocam.
0: Tövbe estağfurullah. Yani döndük takıma da dedim, bittikten sonra hepimiz dünyanın bir ucunda iki Türk var. Yine maça müdahale var. İlla birini değiştir. Tanısı konulmamış. Onun konulamıyor. Böyle bir başımızdan Şili macerası geçti.
1: Şimdi tekrar Dünya Kupası'na dönüyorum hocam. Durdurulamaz golcüler. Yani 3 haftadır herhalde bunu konuşuyoruz başladığından beri.
0: Golcüler müthiş çalışıyor.
1: Mbappe bir yandan Messi, Harry Kane şu anda İngiltere'yi sırtına almış götürüyor. Erling Haaland muhtemelen kariyeri bittiğinde alt üst edecek bütün rakamları. Vini Junior'dan bahsettik. Diğer yandan Oyarzabal çok iyi bir turnuva geçiriyor ama ona sıra bile gelmiyor hocam. Yani tüm bu isimlerin
0: Ronaldo atıyor
1: Ronaldo
0: ya.
1: 3 gol
0: İsmi
1: attı.
0: gelmiyor.
1: Evet, Ronaldo 3 gol attı. Daha da atan var. 3-4 gol atan çok
0: Var
1: oyuncu var
0: var.
1: hocam. Ama tabii Kylian Mbappe'yi sormak istiyorum hocam. 18 maç, 18 gol. Onu grup aşamasından sonra herhalde bir veya iki turnuva sonra Pele için çok denirdi. Tüm zamanların en iyi Dünya Kupası oyuncusudur diye. Mbappe o tahtı alacak mı?
0: Mbappe'yi bir defa değişik kullanıyor Deschamps. 9 gibi kullanmaya başladı. Onu solda oynarken özellikle içeri evrilirken görmeye alışkın olan bizler şimdi 18'in içerisindeki koşullarda acımasız koşullarında ve arkadaşlarının rakip defansın arkasına atacağı toplarda görüyor. Son vuruşları da iyi yapıyor ve de ben burada sağ tarafta Dembele'nin sol tarafta Barcola'nın oluşunun bu gollerde faydası olduğu düşüncesindeyim. Özellikle sol tarafta veya sağ tarafta oynadığı zaman beke yardım etmek zorundaydı. Kendi bekini. Nasıl? Kendi bekini kovalayarak. Ama bunu çoğu zaman yapmıyordu. Çünkü bu tip sprinter ve acımasız hızlı oyuncuların muhakkak taze olmaya, oyun içerisinde taze kalmaya ihtiyacı vardır ki nitekim
1: Çok gole
0: acımasız.
1: odaklı da bir oyuncu.
0: Evet. Barcola enteresan bir oyuncu. Dembele, Barcola ve Olise Mbappe'yi rahatlattılar bana göre. Şimdi çok fazla defansa yardım etmesi gerekmiyor. Çünkü 3 tane başka bir tip adam var. Yani
1: Çok hareketliler. Olağanüstü bir
0: her
1: atletizm
0: an
1: hocam.
0: her şeyi yapabilecek bir santrfor var. Ama 3 tane de arkasında her mevkiyi de oynayabilecek adamlar var.
1: Yani topla dans eden bir
0: Tabii
1: üçlü
0: tabii.
1: diyebiliriz.
0: Evet.
1: Hocam geçtiğimiz hafta Andy Brassel'ın bir sorusu vardı. Bu hafta da yine L'Equipe'den ve France Football'dan tanıdığımız, burada da ağırlamıştık daha önce,
0: Burada röportaj yaptı biz değil mi o?
1: Timothée Pinot
0: Evet, Timothée.
1: size bir soru iletti. Size şöyle vereceğim.
2: Hey coach, Tim here. I hope you're doing well. I'd be curious to hear from you about Bradley Barcola. Because obviously here in France and I guess all over the world, everybody is speaking about Mbappé, Olise and Dembélé because of the magic they're producing on the pitch. And I think we're right, people are right. But I'd be curious to get your opinion as a coach about Bradley Barcola and maybe about how much he helps the team to stay well balanced on the pitch. So yeah, curious to hear from you about that. All the best. Enjoy the World Cup. And see you soon. Bye.
0: Barcola.
1: Evet.
0: Şimdi Barcola olağanüstü oynamaya başladı. İçeri evriliyor, içinden

geçiyor, sağından geçiyor, solundan geçiyor. 18 içinde kısa mesafede çalımını atıyor. Ve tabii çizgide top aldıkları için ikisi. Dembele neredeyse çizgiye basıyor. Yani Olise'nin yerinde. Karşında bir otomatik olarak bir bek geliyor. Barcola'nın. Arkasında da stoperler var ve bir orta saha var. Yani böyle de bir duruma sokuyor rakibi. Şimdi rakip o zaman

0: içerisindeki kalabalık eksiliyor. Bu da terse döndükleri zaman Dembele için penaltı civarındaki toplar içinde Mbappe'nin elini rahatlatıyor. Yani o sıkışıklığı açtığı için merkezdeki adam da Mbappe. Belki bire bir kalıyor, ikiye bir kalıyor. Sağ taraftaki Dembele kesin bire bir kalıyor. Zaten bire bir kalınca sol ayağı çok iyi içeri çekip uzak direğe doğru da vuruyor. Nitekim aynı golleri de attı. Şimdi Barcola dikine oynuyor. Rakip arkasına koşuyor. Mesela Dembele ve Olise genel olarak ayağına isteyen oyuncular. Hatta zaman zaman Mbappe de. Ama Mbappe ve Barcola rakibin arkasına koşuyorlar. Bu çok önemli. O zaman ne oluyor? Defansı açıyor, kaydırıyor. Yani defans topun olduğu bölgeye diye. Bir de bu adam geçtiği için bir kişiyle bırakmak istemiyorlar. Dolayısıyla çok adamla oraya kaydırıldığında bir pas artı ters topa döndün mü birebirsinden kötü. Nitekim bu pozisyonları çok gördük. Onun için Barcola'nın çok büyük tesiri var. Hem Mbappe'nin attığı gollerde hem Dembele'nin. İş oradan başlıyor. Yani sahanın içinde iyi bir işçi Barcola. Yani yetenekli fakat bu arada süratli, çabuk, hem arkasına koşuyor hem ayağını alıyor.
1: Hiçbir ego problemi yapmadan.
0: Hiçbir ego problemi yok. İşçilik yapıyor. Yani onlara taşıyor.
1: Evet, Doué'yle de bazen değiştiriyor hocam Deşan orayı ama Barcola da doğruyu buldu gibi
0: şimdi
1: duruyor.
0: Orada Doué de çok iyi bir oyuncu. O da.
1: Hocam hiç adını geçirmedim. Şerki var.
0: Hiç. Neredeyse şans bulmadı.
1: Evet, yani Olise'nin olağanüstü performansından dolayı hiç adı bile geçmedi.
0: Ama bu adam aynı zamanda koridor açıyor. Koridor açıyor kullanmak için. Barcola'yı söylüyor. Evet. Yani düşünsene bazen o yedek kalıyor.
1: Hocam yani Deşam 14 sene sanırım 2012'de geldi Fransa milli takımının başına. Önemli başarılar da elde etti işte. 2018'i kazandı, 22'de final oynadı. Şimdi de en büyük favori gibi duruyor. Ama ona rağmen hep bir sıkıcı olduğuna dair bir genel bir anlayış vardı. İlk defa dörtlüyü beraber oynadı.
0: Sıkıcı oynatıyor. Sıkıcı dünya şampiyonu oluyor, evet. İşte Avrupa şampiyonu oluyor.
1: Şimdi de acaba bu dörtlüden birini eksiltip üçlüye dönebilir mi orta sahada?
0: Şimdi Deşam bu dörtlüde aynı zamanda topsuz oyuncularla toplu oyuncuları da bir arada oynatmaya başladı. Yani toplu oynamayı seven Olise, toplu oynamayı seven Dembele, toplu oynamayı seven ama virgül koyuyorum, topsuz rakibin arkasına koşan bir Barcola ve zaman zaman da Mbappe. Şimdi bu çok önemli bir karışım. Burada Barcola'yı onlardan ayıran, verin benim ayağıma, ben zaten geçiyorum, çok tekniğim, adamı çalımlarım demiyor. Tam tersi arkaya topsuz, kaliteli depar dağıtıyor. Yani kaliteyi yukarı çekiyor. Şimdi adamı anlatırken taktik dersinde meziyetlerini sıralarsınız. Şimdi topla başka, topsuz başka. Yani çok tutulması kolay bir oyuncu değil. En kötü ihtimal bekin gitme ihtimali yok böyle oyuncular olduğu zaman. Bir saniye kaçırırsa gitti zaten. Platini'yle bir dörtlü var.
1: Evet, Karim Magic.
0: Orada Jires vardı, Tigana vardı, Fernandez vardı ve şey vardı, Platini. Şimdi bu ekip açıkçası Platini'nin olağanüstü tekniği, Jires'in ara koşuları, sızması, Fernandez'in ve Tigana'nın inanılmaz bir eforla, olağanüstü mücadeleyle oyunları adeta bir senfoni orkestrası gibiydi vallahi.
1: Hidalgo'ydu hocam.
0: Hidalgo'ydu, evet.
1: Sahaya ne kadar çok teknik ve zeki oyuncu atarsam top ben o kadar efendim. Topla oynarım.
0: Tabii ki.
1: Çünkü o dönem
0: top
1: yine
0: kalır.
1: Sizin çok sevdiğiniz bir takım olan 82 Brezilya da öyle bir takımdı.
0: Evet. İşte Sokrates'li, Zico'lu, Eder'li falan.
1: Yani, ama İtalya şampiyon oldu.
0: Evet.
1: O turnuvada. Evet. Ben seyirli kariye döneyim hocam. 2026 Fransa eğer kupayı kazanırsa siz iki dörtlüyü de izlediniz. Hangisi size daha yakın olur?
0: Şimdiki dörtlü farklı, ikincisi de farklı. Birincide akıl vardı ve geometri vardı. Yani hepsini böyle görebilirdiniz.
1: İlk baklavalardan biri diyebilir miyiz?
0: Baklavalardan biri diyebiliriz hatta. Diamond mu?
1: Elmas
0: diyebiliriz. Evet. Ve bunlar aklıyla ve teknikle oynarlardı. Ama ikincisi bugünkü dörtlü bana göre olağanüstü bir fizik yapısına sahip.
1: Dinamizm.
0: Olağanüstü sürat, olağanüstü hız, olağanüstü dribling becerisi ve çok enteresan, çok tehlikeli bir top, bir pas demediğiniz zaman bile onu tehlikeye çevirecek kabiliyete, yeteneğe sahip bir dörtlü. Yani hatta bu dörtlüye belki Doué'yi, Çerki'yi de koymak lazım.

0: lazım. Şimdi o bir dörtlü topla, pasla geliyordu şeye.
1: Tigana.
0: Evet, Platini, Tigana ve Gilles pasla gelip orada çok güzel kombinlerle işi güzelleştirip ve golü yapıyorlardı veya pozisyon buluyorlardı. Hepimize de büyük zevk veriyor. Ama şimdi olağanüstü bir hız var.
1: Hocam Fransa ile ilgili konuşurken herhalde bahsetmemiz gereken temel bilgilerden, temel konulardan biri de Clairefontaine. Sizden çok sık dinlerim. Orayı ziyaret de ettiniz, Clairefontaine Futbol Akademisi'ni. Mbappe de belli bir yaş grubunda oradaydı. Thierry Henry eskiden, Nicolas Anelka. Yani oradaki işleyiş ziyaretiniz, Fransa futboluna katkısı Clairefontaine'i sizden dinlemek isteriz.
0: Milli takım teknik direktörüyken ziyaret etme imkanım oldu. İzin de aldık. Bizi de misafir ettiler. Clairefontaine'i gezdim ben. Bütün odalarını, bütün sahalarını, şampiyonluk kutladıkları yerleri. Tesadüf, bir takımda çalışması vardı. Bayıldım. 10 dakika kendimi alamadım. Seyrettim. Şimdi burada önemli olan bir defa genç futbolcuyu bulabilmek, arayıp bulabilmek, eğitebilmek, hazırlayabilmek. Yani bir yetenek fabrikası kurmuş Fransa. Ve demiş ki 5 ila 10 yıl arasında sabredeceğim. Ve iki şey yapıyor. Bir tanesi arayıp buluyor seçimle. Ve direkt seyrederek başlıyor. Yani inandığı scoutlar çıplak gözle seyrediyorlar ki ben çıplak gözle ilk intibanın, oyuncuyu seyretmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve Clairefontaine'de çalışmalara başlatıyorlar. Eğitmeye. 12 yaşında başlıyor. Şimdi burada gündüz veya akşam teknik antrenmanı yaparken, daha doğrusu yeteneğindeki eksiğine yönelik antrenmanları yaparken, fiziğinin gelişmesine yönelik antrenmanları yaparken, psikolojisinin, sosyolojisinin gelişmesine yardım edilirken, aynı anda okul müfredatını da oradan bitiriyor işi. Yani okumayan yok ama bugün yazılı var, antrenmanımıza gitmeyelim. Yarın işte böyle bir şey yok.
1: Hatta derslerinin de iyi olması gerekiyor hocam, lisans
0: Dersleri
1: alması
0: iyi
1: için.
0: olmayanı hafif bir tehdit de var. Atarız almayız gibi. Şimdi burada olağanüstü bir fikir konmuş ortaya. Ve burası hakikaten demin söyledim ben. Altyapı fabrikası. Buradan çıkıyor. Devamlı çıkıyor. Çıkmaması mümkün değil. Buna benzer şeyler yaptık mı? Yaptık ama sabrımız yok. Şimdi bizim ülkemizde ben bakıyorum. Olağanüstü bir tutku var futbola karşı. Olağanüstü bir sevgi var 86 milyonda futbola karşı. Bizde şöyle bir durum var. Tamamen kulüpler bunu üzerine almış durumda. Yani kulüplerin altyapısında gelişiyor bu olay. Clairefontaine kulüpler üzerinde bir yapı. Bu yapısal düzenleme içerisinde de hocalar olağanüstü kıymetli. Maaşı yüksek. Liyakatı da yüksek. Şöyle ki 14 yaşı çalıştıran bir hoca senelerce 14 yaşı çalıştırıyor. Bu da liyakattır. Neden? Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bu liyakatı veriyorlar. O parayı yüksek maaşı veriyorlar. O da yetiştiriyor. Öğretmenin mutlu olması gerekir ki performansı iyi olsun. Şimdi bizim antrenörlerimiz bir defa kulübün en az maaşını alanlar. Çoğu yerde en az alan tercih ediliyor. En çok bilen değil. O zaman teknik adamlar ne yapıyor bizde? Allah'ım A takıma birine bir şanslı olsa da ben buradan oraya gitsem de ekonomimi düzeltsem. Haksız mı? Evde çocuk kitap bekler, bisiklet bekler. Biz buralardayız. Şimdi gelelim başkan ve yöneticilere kulüplerdeki. Bir defa ben başkanlığı kazanmış olan ekibin süresinin az olduğunu düşünüyorum. Yıl olarak. Dolayısıyla orada kalmasının tek sebebi başarılı olmak. Yani burada oraya ne kadar uğraşırsa uğraşsın altyapıyla hafta sonu maçının neticesi çok önemli. Yani ya arkadaş ben en iyi hocaları getirdim. En bilgili hocaları getirdim. Birçok yüksek para verdim. Benden herkes şampiyonluk bekliyor A takımda. Şimdi böyle bir çelişkimiz var. E2 hiç sabrımız yok. İstiyoruz ki aldık oyuncuyu bir sene sonra çıksın oynasın. Yok. Öyle bir şey yok. Yani başkan ve yöneticilerin sistemdeki kendilerine ayrılan bölümdeki rahatsız edici baskılar da bunu önlüyor. O zaman o da diyor ki ben genelliyorum bütün Türkiye'yi. Türkiye'de var 130 kulübe yakın profesyonel kulüp. Genelliyorum. O da diyor ki kardeşim ben o zaman buradan bu kadar yıl bekleyeceğime gider hazır yabancıyı alırım. Yaşlı da olsa tecrübeli derim. Bunlara ben bu paraları veririm. Anlatabildim değil mi? Aramızdaki fark çok açık. Bu. Yani takım kötü gittiği zaman ya sen altyapıya muhteşem yaklaşıyorsun. Harika işler yapıyorsun. Pedagojik formasyonu yüksek hocaları koymuşsun. Efendime söyleyeyim. İlmi bilmi oraya sokmuşsun. İlimsiz bilimsiz altyapı olur mu? Yani orada psikolog da olacak, pedagog da olacak, sosyal hayatı öğreten de olacak. Hepsi olacak. Ve bunun içinde futbolda da eğitim sürecini çok iyi götürecek yüksek dereceli hocalar olacak. Hepimiz maalesef bu hatayı yapıyoruz. Genelliyorum, kendimi de koyuyorum. Ki çalıştırdığım birçok takımda birçok genç oyuncuyu çıkarmama rağmen ben kendimi de suçlu hissediyorum. Mesela 21 yaş altı gezimiz bundan dolayıydı. Türkiye'ye bir sürü oyuncu çıktı. Var bu ülkede. Ama dediğim gibi bir kayıpta ya siz alt tarafla uğraşacağınıza bizim şampiyonluğumuzla uğraşın diyen bir kitleye direnmek çok kolay değil. Süren de az 2 sene, 3 sene göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Adamlar 10 senelik, 5 senelik neyse imzalar atıyorlar. Bu çalışmaya sabırla devam ediyor Fransa. Eğitim almadan bakın sadece teknik eğitim değil. Modern futbolda artık yeni gençler böyle hazırlanmalı. Eğitimiyle, fiziksel yapısıyla, gelişimiyle, taktiksel anlatımıyla, taktik anlayışı bir oyuncunun ne kadar yüksekse o kadar başarılı olma ihtimali de yüksektir. Dolayısıyla bunu bir bütün olarak akademi gibi düşünmek lazım ya. Hocalarımız, arkadaşlarımız beraber bu yolu yürüyoruz. İnanın bana bunu yapanlar oldu. Mesela Altınordu. Hakikaten bayağı bir uğraş verdiler. Kolay değil. Yani bu işin dedik ya eğitimi var, fizikseli var ama en sonunda da ekonomisi var. O ekonomide maalesef biz zaten geriye düşmüşüz. Önce öğreticinin mutlu olması lazım. Her türlü ekonomide dahil. Standardını yükseltip kendisini prestijli hissedecek ki aktarabilsin. Biz bunları yapmadan mucize bekliyoruz. Oyuncu nasıl çıkmaz? Çıkmaz. Şimdi Clairefontaine dediğimiz zaman 2500 oyuncudan 25 oyuncu seçiyorlar. Öyle mi? Bu 25 oyuncuyu 12-15 yaş arası eğitiyorlar. 15'ten sonra kendileri Fransa içinde istediği takımlara veriyorlar. Bunların içinde bazısı problem olursa bazısı oluyor.
1: Her oyuncu çıkacak
0: çıkmıyor hali yok. Ona da destek veriyorlar.
1: Hayatın başka alanlarında.
0: Başka alanlarında ekonomik destek, doktor desteği veyahut psikolog destek veriyorlar. Ve hepsinin kaydı var. Mesela ben de şu anda o günkü seçimlerdeki bütün oyuncuların kaydı var. Hatta hakkında hocaların raporu var. Düşün kaç sene geçmiş. Orada daha da taze. Ve liseden bakıyorlar diyor ki kardeşim bir dakika ya. Bu oyuncu bizim çok iyi bir oyuncumuz. Nasıl oldu da böyle oldu? Yani peşini de bırakmıyorlar. Tabii bizde biraz muhakkak ki her anne için, her baba için evlat çok önemlidir. Bizim olduğu gibi. Hiç itirazım yok. Ama onu da bir düzenlemeleri lazım ailenin. Ne zaman, nerede, nereye kadar? Bu sorulara da biraz düşünmeleri gerekir. Şimdi tesis yapılıyor Türkiye'de ama Türkiye'de tesisle beraber bu söylediklerimizin de olması lazım sıralamada ki tesisle beraber bu yetenekleri kazandırabilelim. Yoksa kuru kuruya inşa etmek fazla bir şey ifade etmiyor. İçi yetenek ruhlarıyla dolmalı. Gıdasıyla, ekonomisiyle, okuluyla, uyku düzeniyle, saygısıyla, konuşmasıyla, yabancı lisanıyla, hepsiyle. Bunu yapabiliriz. Başarıya giden yolların bir sistemi var. Gençlere bunu aşılamak lazım. Bu gençleri buraya yönlendirmek lazım. Buradan bulmazsak, çıkmazsa nereden çıkacak? Sabır ve bu söylediğim alt alta koyduğum sıralamadaki önemli unsurlar bir araya gelecek.
1: Çok fazla tabii başlık var hocam. Altyapı denilince sizin çok üzerinde hassasiyetle durduğunuz bir konudur.
0: Eğitim zihniyetimizi buna göre ayarlayacağız.
1: Medya eğitimi de veriliyorlar evet. Futbolculara 12-15 yaş arasında. Evet. Kapalı basın toplantı odalarında bir maçtan çıkmış gibi oyuncuyu karşısına alıyor.
0: Oradaki %100 yetkili. Şart.
1: Ve diyor ki sen oyundan çıkarken takım arkadaşına işte elini sıkmadın. Aranızda bir şey mi var? Provokatif sorular soruyorlar ki 19, 20, 21 yaşına geldiğinde zor durumda kalmasın böyle bir anda diye.

0: Başka bir şey söyleyeyim. Her hafta yayıncı kuruluşla anlaşma gereği official olarak konuşmak zorunda bir oyuncu hoca. Öyle mi? Hepimiz seyrediyoruz hafta içi de. Oyuncu da konuşurken doğru bir analiz edip ona göre güzel konuştuğu zaman inan bana benim çok hoşuma gidiyor ve takdir ediyorum. Benim gibi de çok insan da ediyordur. Klasiğin dışına çıkan artık gençler her şeyi öğreniyorlar. Bu da bir görev. Güzel konuşmak veyahut hitabet. Bu da bir şey.
1: Soğukkanlı kalmak, değil panik mi? Yapmamak değil mi? Medya karşısında. Evet. Çünkü milyonlarca, milyarlarca evet. Belki insanın evet. Hitap ediyorsunuz.
0: Yani hocam. Mimiğinden, jestine, konuşma şeklinden, kullandığın kelimelere kadar herkes dikkat ediyor artık. Neredeyse kıl kadar şeyleri bile görüyorlar her yerde. Dolayısıyla yani komple futbolcu olunuyor. Hani bazı oyuncuları hep anlatıyoruz ya, olağanüstü profesyonel dediği. Onların onlardan farkı bu zaten. Yaşantısı ve kendini geliştirme isteği. Gelişmek değişmektir ya. Ne kadar çok değişirsen o kadar çok gelişirsin.
1: Hocam tabii sohbet Dünya Kupası ile başladı. Çok derinleşti, güzel yani.
0: Tabii bu altyapı mevzu Türk futbolu beni biraz daha ilgilendiriyor. Çünkü bunu yapabilirdik, anlatabiliyor muyum? Yapabiliriz hala da. Bu kadar gencin olduğu bir yerde yapılmalı yani.
1: Dünya Kupası ile başladık hocam. Dünya Kupası ile ilgili çok kısa birkaç beklentinizi sorayım. Daha sonra da izleyicilerimizle vedalaşacağız bu haftalık. Son 16 turunun en merakla beklediğiniz maçı hangisi?
0: Meksika İngiltere.
1: Bravo hocam. Ben de açıkçası çok merakla bekliyorum Azteca'da.
0: Bakın Meksika inerse sürpriz olmaz. Şimdi bu saatten sonra herkes her şeyi beklemeli. Kim geldiyse buraya boşuna gelmedi. Gördük ki herkes de bir şey oynuyor. En kötü olağanüstü mücadele ediyorlar. Bir defa golcüler durmuyor iş başında. Hepsi atıyor. Atmaya da devam edecekler bence. Ve attıkları goller öyle kolay goller de değil. Özellikle Kane'in. Ama buna rağmen Meksika'nın o takım oyunu inatçı, vazgeçmeyen.
1: Taraftarla da çok iyi birleştiler. Son maç.
0: Aztek'te onların önemli yeri.
1: Çeyrek finallerden sonra tekrar konuşacağız hocam.
0: Tamam peki.
1: Teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür
1: ağzınıza
0: ederim.
1: Sağlık. Çok keyifli.
0: Herkese selamlar, sevgiler, saygılar olsun buradan.
1: Görüşmek üzere.
0: Görüşürüz.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Çünkü en üst yargı son kararı vermiş. Sonuçta çok söylenecek şey var. Devlet demiş ki, hukuk demiş ki bu bir kumpastır ve Türkiye'ye 15 Temmuz'da büyük acılar yaşatmaya çalışan bir terör örgütünün kumpasıdır. Sen Şampiyonlar Ligi'ne gönderilmedin. Ya abi her ceza haklı bir ceza değildir ki. Yani ülkede, dünyada da öyle filmlere konu oluyor ama ülkemizde de 60'lı 70'li yıllarda çok olmuş. Adam 30 yıl hapis yatıyor, 31. yıl tahliye ediliyor. Devlet özür diliyor, ya biz seni yanlış yere atmışız, gerçek suçluyu bulduk diye. Anlatabiliyor muyum? Her verilen ceza doğru cezadır veya o dönem sağlıklı verilmiştir diye şey. Fenerbahçe o dönem sağlıksız ve doğru olmayan ceza verildi. Her neyse. Ya bunun üzerinden bile hala aradan geçmiş artık bu. Biz Trabzon taraftarı İstanbul'da Fenerbahçe tribününe rahat gelsin. Fenerbahçe taraftarı Trabzon'da rahat rahat. Ki rahat rahat da dolaşır. Trabzon halkı mükemmel bir misafirperverliği vardır ama o gerginliği besleyenler olduğu sürece bundan etkilenen insanların da olması gayet normal. Fenerbahçe taraftarı Trabzon'da stada girsin diye düşünürken işte 3 gün önce yine birbirlerine sataşan açıklamalar yaptı. Ya bırakın, bitti artık, 16 yıl geçti. Acısıyla şey unutulmasın, kumpas unutulmasın, bir daha böyle bir şey olmasın. Buna yeltenilmesin. Türk sporuna terör örgütleri el uzatmasın. Bunun üzerine birleşin. O dönem kendi canının yandığını düşünen insanlar da olabilir ama Türk spor için, Türk futbol için artık bu şeylerin de üzerine sünger çekilmesi lazım. Umarım yeni bu kadar ısınmışken Trabzonspor, Fenerbahçe, işte klavye delikanlı kulüplerin şeyinden bahsettik ya, umarım bu sadece birkaç sosyal medya klavyecisinin, klavye delikanlılarının gazını almak için yapılan açıklamadır. Umarım onlar da sona erer. Her iki taraf için de diyorum.
7: Mesajları okuyarak ilerliyordum. İki müdürüme de selamlar. Amsterdam'dan selamlar. Sizi dinlemek çok güzel. Erkan müdürüme sorum. Fenerbahçe'de transferde gecikiyor mu yoksa emin adımlarla sanki adım adım mı ilerliyor? Bence ikinci dediğiniz daha ağır basıyor ama Erkan müdürüme sorayım dediniz. Direkt Erkan Tiryaki'ye aktarayım.
6: Yaşar abi, Hollanda'ya selamlar. Şimdi yani bütün takımlar ağırdan alıyor. Çünkü bunu biz söylediğimiz zaman

0: Haziran'ın 15'inde transfer açıldığı zaman insan takımlar belli başlı anlaştı oyuncularla yapabilir ama transfer politikasını ağırlıklı olarak Dünya Kupası sonrasına bırakacak. Artık son 8 takımla yavaş yavaş belli olmaya başladığı için yavaş yavaş hareketlenecektir. Ama Fenerbahçe'nin önceliği, iki önceliği var. Bana göre üçüncü bir önceliği de olması lazım. Önce kulübün önceliğini söyleyeyim, bildiğimiz şeyleri. İyi bir kanat oyuncusu alarak Şampiyonlar Ligi'ne kaldıktan sonra bir ya da iki transfer, yani direkt ilk 11 oynayacak oyunculardan bahsediyorum. Yoksa Fenerbahçe bir yerli stoper daha alacak ama önceliği o değil. Veya santrafor da alacak. Belki Vedat'ın döneceğini düşünerek önceliği de o olmayabilir ama Fenerbahçe'nin ilk şu andaki önceliği yönetimin kanat oyuncusu, Oğuz Hoca önderliğindeki transfer komitesinin kanat oyuncusu, işte Greenwood olur ya da başka bir oyuncu olur ama direkt ilk 11 oynayabilecek, ses getirecek bir kanat oyuncusu almak Fenerbahçe'nin. Ve Fenerbahçe bundan sonra büyük bir ihtimalle de yani Ağustos ayında lig başlayacak. İşte Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda alınacak sonuçlara göre. Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa oradan da bir para geleceği için ona göre harcama yapacak. Diğer önceliği de Fenerbahçe'nin, iki önceliği var demiştim yönetimin, eldeki oyuncuları göndermek. Yani takım kadrosu çok kalabalık. Bence diğer yıllara göre şanslı oldukları nokta satabilecekleri yabancı oyuncular var. Yani neydi o isim, Meksikalı bir stoper vardı Fenerbahçe'nin. Thiago neydi? Bir şeydi. Geçmiş dönemden bahsediyorum. 2018 Koku döneminde. Diogo Reyes. O tarz artık gittiği için de rahat konuşacağım için çöp denilen yabancı transferler olmadığı için işte Alexander Frey gibi vesaire. Yani elden çıkartılabilecek daha rahat oyuncuları var Fenerbahçe'nin. Livakovic, para kazanırsın. verdiğin kadar olması bile. Amrabat, para kazanırsın. Diogo Carlos, para kazanırsın. Musaba, para kazanırsın. Fenerbahçe'nin elinden çıkartmak istediği oyuncular. Evet, Omar Fayet'ten zaten bir yatırım transferiydi. Kazanamaz. Bazı oyunculardan Fenerbahçe para kazanabilir. Fred kalacak mı, gidecek mi? Belki ben kalacağını İsmail Hoca'yla düşünüyorum. Ama bu yabancı kontenjanında ekstra oraya bir oyuncu olur. Fred'i de satabilirsin. Beka, yurt içinde satabilirsin. Rusya'ya satabilirsin. Yani 1-2 milyon euro kazanabilirsin veya verdiğin şu an yıllık ücretini karşılayacak takımları bulabilirsin. Yani diğer yönetimlere göre veya diğer yıllara göre Fenerbahçe'nin yeni yönetiminin avantajı, elden çıkartılacak oyuncuların piyasa değeri çok net bir şekilde söyleyeyim var. Ama öncelik bu olacak sonuçta. Yeni yabancı kuralı 16-4 artı 4'e uyan oyuncularınız var. İşte Mimović kalır mı kalmaz mı, büyük bir tane gidenlerden birisi olacak ama işte Şerif, Nene, bunlar o 6-4'e uyan isimler. Marsh Brown yine ona keza. Ama o 10 kişilik kadroda işte bir yabancı oyuncu daha geldi mi ne olacak? 2+1 dedim, yani benim kendi görüşümü söyleyeyim. Belki sen de bana muhalif olacaksın ya da dinleyicilerimiz de fikirlerini söyleyebilir. Vedat Muriç hiçbir zaman bu seviye bir takımın birinci santraforu olamaz. Çok değerli bir oyuncu. Ligi çok iyi biliyor.
1: Zaten onun için çabalıyor.
0: Oyun içindeki, evet. Oyun içindeki etkisi inanılmaz. Yani sadece gol olarak düşünmeyelim, rakibi yıpratması. Hatırlayın o dönemi, Vedat Muriç'in olduğu dönemde Geri Rodriguez ve Victor Moses'ın etkinliği çok daha artmıştı Fenerbahçe'de kanat oyuncularının, Ersun Yanal'ın döneminde. Kanat oyuncularını çok rahatlatır. Bak göreceksin, Kerem Aktürkoğlu'nun performansı Vedat Muriç'le oynarken daha fazla artacak. Hem kenar ortalar hem bekleri de kademeye, kendi kademesine soktuğu için bek pozisyonunu boşaltarak kanat oyuncularının önünü çok fazla açacak. Çok değerli. Ama gelelim ki Fenerbahçe'ye işte Osimhen gibi, ki Osimhen geçen yıl ligde çok gol atmadı, 11-12 gol attı ama o kadar kritik goller attı ki, işte Afrika Kupası ve sakatlığından dolayı kaçırdığı haftalar oldu, yine gol ortalaması yüksekti, Şampiyonlar Ligi'nde çok gol attı. Fenerbahçe'nin evet bir Osimhen daha yok, Osimhen'in bir üst modeli zaten dün Brezilya'yı eledi, 2 gol attı. Osimhen tarzı, daha doğrusu Osimhen kalitesinde veya fiyatında bir oyuncu zaten alamazsınız. Ama Fenerbahçe'nin birinci santraforunun size bir sezonda 25-30 gol arası direkt gol, asistten bahsetmiyorum, yani 20 ve üzeri gol katkısı vermesi lazım. Vedat Muriç'in kariyeri boyunca en iyi sezonu geçen sezonda 23 gole ulaştı Mallorca'da. Vedat Muriç Fenerbahçe'de 17 gol attı. Bunun bazılarını Türkiye Kupası'nda attı herhalde ya da Avrupa var mıydı o dönem hatırlamıyorum ama ligde 13 golü vardı bak en iyi sezonunda. 19 milyon euroya Lazio'ya gittiği dönemde Fenerbahçe formasıyla ligde 13 ya da 14 gol atmış olması lazım. Totalde 17 gol attı. İşte 40 maçta. Çok düşük bir rakam yani. 0.50'nin bile altında. O yüzden Fenerbahçe'nin Vedat Saçmış, sizdeki Şerife de anlaşılan güvenilmiyor. Ki mecburen bu turu onunla geçeceksin ya da Talişka'yla. Fenerbahçe'nin aynı sıkıntıları çekmemesi için geçen yıl nasıl Yusuf En-Nesyri, Cenk Tosun ve John Duran'la başladın. 3 üst düzey santraforla başladın. 3 üst düzey santraforla başladın. Şu an Fenerbahçe'nin Vedat Muriç'in de sakatını sayarsak yine santraforu yok. O yüzden Fenerbahçe'nin bence önceliği kanat transferiyle birlikte yürüteceği mutlaka işte bu Guresi diyorlardı. Olmadı herhalde. O tarz size 30 gol vaat eden, atar atmaz başka bir konu. 30 gol vaat eden bir santrafor olması lazım. Fenerbahçe'nin bence şu andaki en büyük ihtiyacı da birinci santrafor bölgesi. Bazen Vedat Muriç ve şeyle oynarsın. Yeni alacağın santraforla oynarsın. Bazen Vedat kenarda olur, bazen diğer olur ama Vedat'ın önüne geçebilecek, yani Vedat'ı da gölgede bırakacak bir santrafor transferi yapmanız lazım. Çünkü Vedat üst düzey iki takımda oynadı. Yani kariyeri boyunca şampiyonla oynayan bir takımda oynadı sadece. Fenerbahçe'de oynadı. O sezonu 13 golle tamamladı. Şampiyonla oynayan takımda ki Fenerbahçe Ersun Yanal'la devre arasının lider ya da oralarda girmişti. Yani bir Trabzon deplasmanındaki büyük hakem hatasıyla kaybedilen maçtan sonra düşüşe geçmişti Fenerbahçe. Zaten ondan sonra pandemi girmişti, bir şey olmuştu. 2020 olması lazım. Ondan sonra Lazio'ya gitti. Lazio'nun da hedefi ilk 4'tür yani. Serie A'da şampiyonluk kurabilecek bir kadrosu yoktur. Hadi Serie A'daki Şampiyonlar Ligi yarışını da üst düzey kabul edelim. 2 gol attı, 3 gol attı. Yani orada da oynayamadı. Lazio'da da bir sezon geçirebildi. Sonra orta sıra takımlar aynı bizim Gençler Birliği'miz gibi Mallorca'ya gitti. Yani Mallorca 2000 yılında Galatasaray'ın elediği Mallorca pozisyonunun çok uzağında. Yani o zaman Samuelito vesaire kalede Leo Franco Samuelito vardı. Santraforunda Mallorca'nın La Liga'nın ilk dördünü oynayan bugünkü Atletico Madrid gibi bir takımdı. Ama özellikle son 20-30 yıldır çok fazla yani bu sıralarda oynayan, küme düşmemeye oynayan ki bu yıl küme düştü. Yani kümede kalmaya oynayan bir takımda oynadı La Liga'da ve küme düştü. Orada bu gol performansını gösterdi. Yani şunu da diyebilirler ya, böyle kötü bir takımda, küme düşen bir takımda 23 gol performansı. Evet, mükemmel bir başarı. Ama kariyeri boyunca en büyük başarısı, en yüksek gol skoruna ulaştı. Bütün bunlara baktığımız zaman skor istatistik olarak Vedat Muriç Fenerbahçe'nin birinci santraforu değil. Ama ve lakin Fenerbahçe özür dilerim, Vedat Muriç üzerine
1: abi birinci santraforu değil bence de, ama nereye bağlayacağız onu merak ettim.
0: Şunu söylüyorum, olumlu taraftan da bakayım. Evet, oyun içinde az önce dedim, kanat oyuncularını çok rahatlatır, asist yapar, sırtı dönük oynar, topu tutar, sende çok önemli. Ama bu Vedat Muriç'in üzerine oyun planı kuracaksanız olur. Fenerbahçe'de Asensio varken, Talisca varken, işte diğer önemli dünya yıldızı oyuncuları varken Vedat Muriç'in üzerine oyun planı kurulmaz. Ancak onun işte Osimhen tarzı bir oyuncuya kurulur. O yüzden Fenerbahçe mutlaka ve mutlaka birinci santrafor. Hiç tartışmaya yer bırakmayacak. Ha, tutar tutmaz başka bir konu. Geçen yıl John Duran da tutar demiştik. O transferi eleştirmemiştik. Ama tutmadı. Tutup tutmayacağını bilemeyiz. Ama birinci santrafor transferi yapması lazım Fenerbahçe'nin. Bu benim düşüncem ama bence yönetimin düşüncesi bu değil.
1: Peki sendeki detaylar neler? Jiresi için ve Greenwood için, aynı zamanda kanat tarafı için.
0: Greenwood'u zorlayacak Fenerbahçe. Sonuna kadar zorlayacak. Çünkü şu anda piyasada alabileceğiniz, işte geçen yıl Leroy Sané vardı. Ondan önceki yıl Galatasaray'ın aldığı Wilfried Zaha vardı. Yani piyasada Türkiye'ye gelebilecek önemli oyuncular bunlardı. Şu anda piyasada kanat oyuncusu olup Türkiye'ye gelebilecek en önemli oyunculardan birisi de Greenwood. Fenerbahçe sonuna kadar birinci plan olarak bunu zorlayacaktır ve bütçesinin, şu an kalan bütçesinin veya oluşturulacak bütçenin, şöyle oluşturulacak bütçenin, az önce de dediğim gibi Livakovic'in satışı, belki Mimovic'in kiralanması, Musaba'nın satışı, bu tarz elden işte Diego Carlos'un satışı, bu tarz oyunculardan gelecek bedellerle Fenerbahçe bütçesini birazcık daha artıracaktır ve kanat oyuncusu olarak da Grimort'un üzerine gidecektir. Bu arada Sidik Şerif'in de ben ondan dolayı Fenerbahçe'nin ikinci santrafora da ihtiyacının olduğunu söylüyorum. Talişka'yı tek forvet olarak yine kullanmak zorunda kalacak büyük ihtimalle zaten Şampiyonlar Ligi'nin ilk ön eleme turunda Polonya takımına karşı. Sidik Şerif'i daha çok İsmail Kartal kanat oyuncusu olarak, Fuleli atletik bir oyuncu olduğu için kanat oyuncusu olarak düşünüyor. İrfan Can Kahveci'yi çok ciddi bir şekilde psikolojik olarak hazırlayıp o 2 yıl önce, 3 yıl önceki performansına döndürmek için, ki İsmail Kartal'la verdi o performansı.

0: Yani o performansa yaklaşırsa birinci sağ kanat oyuncusu İrfan Can Kahveci'yi düşünüyor. Çok açık ve net söyleyeyim. Solda Kerem. Tabii yeni transfer kim gelecek? Solda da oynar Grimor. Sağda da oynar. Ama İrfan Can Kahveci de ilk 11 oyuncusu olarak düşünüyor İsmail Kartal. O yüzden şu anda Fenerbahçe'nin önceliği zaten stoper transferine, belki bir yerli stoper transferi olabilir, öyle duyumlarımız var. İşte Adil'in ismi geçiyor örneğin. Ama Fenerbahçe stoper transferini bir kere Eke transferiyle kapattı. Sakatlık geçirmezse mükemmel bir transfer bu arada. Yaşar abi daha fazla bilgi verebilir. Zaten bildiğimiz bir oyuncu. Göz önündeki bir oyuncu. City'nin oyuncusu. Şu anda da Hollanda milli takımında oynuyor. Hollandalı olduğu için öyle dedim. Kanat transfer, yani back transfer.
1: Bu arada dedin Yaşar abi için ne dedin? Orayı anlamadım.
0: Nathan için daha fazla şey verebilir. Bilgi verebilir. Hollandalı ya.
1: Peki, tamam.
0: Hollanda'da yaşadığı için. Doğru. Mesela Hollanda'da yansıması nasıl oldu inan bilmiyorum. Çok önemli. Hollanda milli takımının dönem dönem ilk 11'de oynayan, ki grup maçlarının ikisinde ilk 11 oynadı diye hatırlıyorum. Birinci stoper, yani ilk 3 stoperinden birisi Hollanda milli takımının. Önemli bir oyuncusu size uzun yıllar. Ki Pep Guardiola'nın takımında stoper oynamak kolay değildir. O da 60-65 milyon euroya gelmişti. Sterling'e gelmişti Manchester City'ye. Yine İngiltere'deki başka bir takımdan. Onun takımlarında stoper oynamak, çünkü stopere çok fazla görev verir. Hem kesici hem kademe, hem de önemlisi oyun kuruculuk anlamında. Orada Guardiola'nın takımlarında stoper oynamak kolay değildir. İşte duyumlardan bahsederken İrfan Can Kahveci'yi söyledim. Stoper ve bek zaten kaleci konusunda bir sıkıntısı yok Fenerbahçe'nin. Livakovic'le yolları ayrılacak. Birinci kaleci Ederson olarak devam edecek. Ve Fenerbahçe şu an en büyük eksikliği orta sahanın göbeğinde de bir sıkıntısı yok Fred'in de kaldığını düşünürsek. Mutlaka bir sağ kanat, her iki kanatta da oynayan ama ağırlıklı olarak sağ kanatta oynayan bir oyuncu, o da Greenwood'un üzerine gidiyor. Yani adam, yani geçen yıl 30 gol katkısı yapmış, gol artı asist. Son iki sezonda 50-60 gol katkısı yapmış, gol artı asist. Artı bir de birinci santrafor, o benim görüşüm tabii ki. Ama Fenerbahçe'nin önceliği dediğim gibi İrfan Can Kahveci'yi de bu yarışın içine sokarak kanat transferi.
1: Peki. Şöyle hızlıca mesajları tamamlayayım. %100 katılıyorum. Öncelik golcü olmalı demiş Yaşar Bey. Yaşar Bey'in ben aynı zamanda Fenerbahçe transferde çok mu gecikiyor yoksa emin adımlarla, sakin adımlarla mı ilerliyor kısmında bu sorusuna, ben emin adımlarla ilerlediğini düşündüğüm bir Fenerbahçe görüyorum. Öyle hızlıca eleştirelim, hızlıca çabuk harcayalım değerleri, kıymetli olan bazı durumları diyen tarafta değilim. Bir şey kurulmaya çalışılıyor. Orada 8 yıl dayandığınız Fenerbahçeliler eğer burada çok ısrar ediyorsa, mesela ilk Yaşar Bey'in ilk söylediğinde geç kalındı kısmında, 8 yıl dayandığınız Ali Koç yönetimi bir tarafa koyun. Diğer tarafta da sonrasında ya Aziz Başkan olsaydı bunlar olmazdı, ahı var bak şu ismin, ahı var bak bunların dediğiniz bazı noktaları şöyle bir net bir şekilde hatırlayın lütfen, ya da en azından denilen noktaları, siz öyle düşünmeseniz bile burada da biraz sabır konusunu ön plana çıkarın diye düşünüyorum Fenerbahçe yönetimine ilişkin. Ve gelen mesajlara şöyle hızlıca tek tek bakıyorum. Hepsini okuyayım, sonrasında değerlendirelim Erkan Tiryaki. Mesaj ağırlıkta gidiyoruz. Berk, öncelikle hoş geldin. Şükür kavuşturana. İyi yayınlar diliyorum. Zihni Hoca'ya Allah'tan rahmet dileriz, sabırlar dileriz demiş. Greenwood transferinde ne aşamada, konumuza sorabilir misin demiş. Onu konuştuk Erkan Tiryaki ile.
0: Yani aşama konusu Gökhan ilgilenildiği Bey. Doğru. Fenerbahçe evet. Bununla da ilgili açıklama yaptı. Bundan dolayı değil yöneticimiz Fransa'da, ama ilgilenildi ya. Fenerbahçe'nin transferdeki birinci maddesi Greenwood.
1: Ya bu arada yönetim...
0: Şu anda bahsedilen rakamlara 40 milyon euroya çıkması imkansız Fenerbahçe'nin.
1: Abi bu arada...
0: Maksimum çıkabileceği, o da işte satılacak
1: Erkan
0: oyunculardan. Çünkü Fenerbahçe... Geliyor mu sesim?
1: Geliyor şu an, evet.
0: 22 yabancı oyuncusu var Fenerbahçe'nin, satılacak oyuncuların geliri ile beraber o ancak 30 milyon eurolara çıkılabilir.
1: Evet.
0: O yüzden yani şeyde de transfer maaş konusunda da sponsor kısmına güvenilecektir. Yoksa o Marsilya'nın istediği rakamlara çıkılması Fenerbahçe'nin hiç gerçekçi değil. Fenerbahçe zaten transfer bütçesinin birçok kısmını şimdi bu sene şeye kullandı zaten. Sidik Şerif'in bonservisini alarak, zorunlu bonservisini alarak.
1: Peki.
0: Kullandı.
1: Selamlar Hayli. Bu arada dedim abi, bu arada dediğim şeyi unuttum bu arada. Giremeyince araya. Hızlıca aklıma gelince söylerim az sonra. Selamlar Hayli, yayınlar kolay gelsin herkese. Selam, saygı Berk sana da, Zini Göktaş'a da demiş. Zini Göktaş'a Allah'tan rahmet dilemiş. Yanlış yazmış ama ya bize de rahmet diliyor musunuz az daha, öyle söyleyin Necmettin Bey. Allah böyle hayırlı güzel ömürler nasip etsin hepimize. Ama araya karıştırmış bak, diyor ki Berk sana da saygılar Zihni Göktaş'a, Allah rahmet eylesin. Ha peki tamam, şimdi düzeltti. Peki tamam, düzenle.

0: Ben de hemen mesaj. Teşekkür ediyoruz. Farklı bir dinleyicimizden geliyor mesaj. Der ki merhaba, yorumcuya sormak istediğim birkaç soru var mesela. Aziz Yıldırım'ın kendi demeci var. İşte yaptıysam kendim için yapmadım, Fenerbahçe için yaptım vesaire vesaire demiş. Şimdi adınız yazmıyor. Adınızı yazın lütfen. Önce adınızı okuyalım. 20-20. 20-20. Ya abi şimdi uzayacak konu ama gir Cumhurbaşkanlığı sitesine. Abi Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek makamı nedir? Resmi makamı. Bir şeyi netleştirmek istersen oradan bir şeye bakabilirsin ya da en azından ya orada baktığın şey nettir değil mi? Abi hukuk aynı şekilde hukuken ona da baktığında. Ama sen diyorsan ki burada şunu söyleyeyim, hemen söyleyeyim Erkan Tiryaki. Hemen söyleyeyim. Bir terör örgütünün kumpasını, buraya bu şekilde soru haliyle getirip ne yaptıysa Fenerbahçe için yaptı diyor derseniz orada manipülasyona girer olay. Bu bir. İkincisi de hani ben sadece dış ülkelerden ya da UEFA'dan gelen bazı şeyleri baz alıyorum diyorsanız orada diyecek bir şeyim yok size. Türkiye Cumhuriyeti'nin aldığı hiçbir kararı tanımıyorum. Bu durum böyledir. Bakın böyle böyle Aziz Yıldırım da şöyle demiş zaten. Bu şekilde destekliyor onu arayıp altında bir şey arıyorsanız o sizin kendi düşünceniz, kendinize bağlayacak bir şey. Ama söyleyeceğimi söyleyeyim. Erkan Tiryaki, sözü sana bırakayım.
1: Şimdi şöyle kardeşimizi diyorum. Evet. Niye kardeşimizi? Belli ki o dönemde maksimum 6-7 yaşındadır ki o dönemki açıklamaları hatırlamıyordur. Yani şu anda da kaç yaşında olur? 22-23 yaşındadır. Eğer yaşı yüksekse, benim yaşlarımdaysa, yani 40 yaşındaysa da vah vah diyorum. Çok net söylüyorum. Yaşında yazarsa ondan dolayı kardeşim diyorum. Olabilir. Çünkü bu konu çok konuşuluyor. Sadece bir işte her şeyi bütünüyle bakmak lazım.
0: 50 yaşına bile gelse işine lazım. Geldiği gibi konuşuyor.
1: O bir kelimeyi bak. Orada ben o toplantıdaydım.
0: Yeri geliyor
1: o
0: böyle düşünen bir insan.
1: Sayın Aziz Yıldırım, 62-22'li yasanın değişikliği konuşuluyor. Yeniden yargılama dönemi konuşuluyor. 62-22'li yasada da şu konuşuluyor. Kulüpler ve kişiler ayrılsın. 62-22'li yasanın çıkmasının çıkartan kişi, çok net söylüyorum tabii ki Sayın Cumhur, o zaman Başbakan'da yanlış hatırlamıyorsam, onun direktifi, işte komisyonların çalışması, ama bu fikri dönemin Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak, ya ülkede şike de olmasın, başka bir şey de olmasın, şiddet olmasın, Türk futbolundaki şikeyi, hatta Türk futbolu değil, Türk sporundaki şiddeti bitirelim diye 62-22'lik yasayı çıkartılması için ilk öneriyi veren Sayın Aziz Yıldırım'dır 2009 yılında Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak. Bu olay yaşandıktan sonra işte binlerce yılla yargılandı şikeyle suçlanarak o kumpasta. O dönem çoğu kişi kumpasın farkında olmayabilir. Çok normal. Çünkü basını ele geçirmişler, onu ele geçirmişler, bunu ele geçirmişler. Birçok şey var. Diğer taraftan ya tabii benim kendi görüşüm bu. Aksini iddia eden de olabilir. Herkesin kendi görüşü olabilir burada. Ama Divan Kurulu'nda 2013 yılında olması lazım. Yani Sayın Aziz Yıldırım 3 Temmuz 2011'de cezaevine girdi. 2 Temmuz 2012'de ben işe başladıktan bir gün sonra da şeyden çıktı. Silivri'den, cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere çıktı. Davası bitmedi. Neyse. İlk ya da ikinci, üçüncü, dördüncü, yani bir yıl sonra da olabilir. Tam divanını hatırlamıyorum. Divan kurulu toplantısında ya da bir seçimde, mali genel kurulda olabilir. Tam orasını da hatırlamıyorum.
0: Bu
1: ama
0: arada az sonra reklama gireceğim. Kurulu. Bitince Erkan Tiryaki.
1: Tamam. Arkadaşımıza, kardeşimize bunu anlatayım ki yanlış bilgi sahibi olmasın. O dönem ne tartışılıyor? Şimdi bu 62-22'li yasa Sayın Aziz Yıldırım'ın da öngördüğü ve ilk mağduru da o. Biz bu 62-22'lik yasayı değiştirelim ya. Olabilir, şeytana uymuştur birisi, bunu yapmıştır, bu pis işe bulaşmıştır, şike yapmıştır, bahis oynamıştır. Ya teröristler 1500 yılla yargılanmıyor. Böyle şey mi olur diye bu 62-22 yasayı düzeltelim, kanun önerileri vesaire. O sırada özellikle bazı çevreler, kişiler ve kurumlar ayrılsın. O kadar eminler ki Aziz Yıldırım'ın yaptığına inanıyorlar. Daha 2015 yılına gelmemişiz çünkü 15 Temmuz kumpasına. O kadar eminler ki kendilerince. Kişiler ayrı yargılansın, kurumlar ayrı yargılansın. Kişilerin yaptığı kurumları bağlamaz. Yani Aziz Yıldırım'a verelim ceza, hapise atalım. Fenerbahçe'yi düşüremiyoruz madem, Aziz Yıldırım'a hapise atalım mantığı vardı. Aziz Yıldırım da çıktı dedi ki, ya böyle saçmalık mı olur? Kişilerle kurumlar hiç ayrılır mı? Ben yapmadım. Biz yapmadık. Ama diyelim ki yaptık. Ya biraz